yanına kadar gelip konumlanan oyuncular olduğu için bütün bir sezonu yükü kim çekti? Torreira çekti, Lemina çekti, onların sırtına bindi. Şimdi bu durumda ikisinden birinin zaman zaman da olsa performans düşüklüğüne, hatta sakatlığına sebebiyet veriyor. Dolayısıyla Galatasaray'ın kesinlikle 6-8 numara oynayabilen, dinamizminden çok şüphe duyulmayacak. Yani arkayı biraz da süperon oyunculardan bir alabilmesi lazım. Yani böyle bir oyuncuya gidebilmesi lazımdı. Bu anlamda genç ama bu görevleri Premier Lig seviyesinde farklı takımlarda gerçekleştirmiş bir futbolcuya gidildi. Yani Leslie hamlesi, yani sadece bu bakımdan bakılsa bile bence profil olarak uygun. Tabii oyuncunun işte yapabildikleri, yapamadıkları ve bunun Galatasaray'a getireceği artılar, eksiler, bu göze bakacağız. Hani oyuncuyla ilgili konuşacağız ama hadi oyuncunun ilk neleri yaptığına bakayım, öyle devam edeyim. Şimdi oyuncunun futbol piyasasında parlayışı şüphesiz Ren yıllarında oldu. Okumuşsunuzdur da zaten. Hatta Fenerbahçe'nin Ren'le 3-3 berabere kaldığı maçta da iyi bir performansı vardı oyuncunun. Bence oradaki kullanımı da Galatasaray için bazı önemli ipuçları veriyor. Buna biraz değineceğiz. Bu arada amcası da topçuydu, onu söyleyeyim. Onyekaçi Apan, Ren deyince oradan aklıma geldi. O da Ren'de oynuyordu. Şimdi o sahaya çıkmadan önce Leslie tribüne çok çıktı orada amcasını izlemek için. Ve muhtemelen amceliyle de akademiye gitti. Yani 8 yaşında başladı en alttan ve daha 17'sinde A takıma. Şimdi oyuncu Ren yıllarından sonra gösterdiği etkili performansla da Chelsea'nin o yatırım havuzuna girdi de Chelsea'nin oyun dönüşümleri içerisinde veya dönüşememezlikleri içerisinde o da nasiplendi. Çok fazla forma şansı bulamadı. O makaleli olur muyum acaba orada diyordu ama Chelsea bu malum. İlk önce yanlış hatırlamıyorsam Southampton'a kiralandı. Orada bak istikrarlı bir performans sergiledi. 30 üstü maça çıktı. Hatta dur performansı. 1 gol 2 asist. Ki oyuncunun hani birinci görevi değil, üçüncü bölgede iş yapmak. Burada yine 4-4-2'ye benzer bir dizilişle performans gösterdi. Farklı mevkilerde de kullanıldı bu arada. Sonrasında Burnley'e kiralık olarak gönderiliyor. 38 maça çıkıyor. Orada da 3 gol 1 asisti var. Ama Galatasaray için mühim olan istatistiklerini şimdi verir arkadaşlar yanda. Görürsünüz, tabloya bakarsanız gerçekten değerli sayılar var. Mesela ben bir tanesini söyleyeyim. İyi bir kesici olmasından mütevellit o kazandığı ikili mücadele oranları. Kazandığı hava topu, başarılı dribbling sayısı o kadar üst düzey değil ama bazen topla beraber uzayabilen bir oyuncu olması, özellikle 18 pas arası, aslında baktığımız zaman 35 Premier Lig maçında çok yüksek olmayabilir. Yine de değerli bir sayı. Yani oyuncunun bunu denediğini gösteriyor. Üçüncü bölgede uzun paslar atmasını seven bir oyuncu, 68 kere bunu gerçekleştirdiğini veriler ışığında söyleyebiliriz. Tabii bunlar şey sayılar, yani sadece bunlarla futbolu ölçemezsiniz. Zaten Premier Lig'de yapılmış istatistiklerle Süper Lig üzerinden bir yorum yapmak da birebir karşılık bulmuyor. Hatta geldiği takım açısından da öyle şimdi. Yani o nedenle birebir almak da doğru değil oynadığı takım ve oyun formasyonunu düşündüğünde. Neyse. Oyuncunun saha içindeki kullanımına baktığınız zaman çeşitli takımlarda oynasa da genellikle 4-4-2 oynayan takımlarda hani bu formasyonun arkayı süpüren oyuncusu olduğunu görüyoruz. Hani Leslie size inanılmaz paslar, inanılmaz kilit toplar atabilen veya işte ne bileyim bir Gedson Fernandes modeli topla beraber aksın gitsin futbolculuğu diye bakma yani. Böyle uzun boylu, uzun bacaklı bir futbolcu olmasından dolayı daha çok derinde savunan. Ama bu da şey, iki stoper arasında değil, yanlış anlaşılmasın. Merkezi kapatan, sağa sola yardıma giden, basan, alan, sonrasında veren, bunları iyi bir şekilde yapan, ön sezisi yüksek bir futbolcudan bahsediyoruz. Bence en önemli özelliği de bu, ön sezi. Şimdi Galatasaray'da Lemina ve Torreira oyun akılları yüksek futbolcular ama artık fiziksellik çağında bazı gereklilikleri de yerine getirememeye başladılar. En azından her maç. Şimdi bir maçı izliyoruz, Lemina inanılmaz bir futbol oynuyor. Bir maçı izliyoruz, onu aratıyor. Yani bence Lemina gençken de böyleydi de onun kendine has bir durumu var. Torreira'da bile zaman zaman bir düşüş gördük. Ama bu oyuncunun en belirgin özelliği şey, ön sezisiyle beraber bunu istikrarlı bir biçimde sürdürebiliyor. Ve yaşı kaç? 22 daha. Şimdi 22 yaşında olması bence elini rahatlatan etmenlerden Galatasaray'ın. Bu saydığımız ön sezi özelliği de o şekilde ve istikrarlı. Yani Galatasaray'ın elini istikrar anlamında da rahatlatacak durumlardan bir tanesi. Konu açılmışken yaşla ilgili şunu da söyleyeyim güzel insanlar. Şimdi 22 yaşında bir oyuncu için harika, şöyle böyle iyi, işte inanılmaz demek de kolay değil. Tamam mı? Hiç sevmem ama sosyal medya tabiridir. Çöp, işte bunu nereden buldunuz demek de kolay değil.
Messi değilse oyuncu. Messi'yi anlamak için futboldan anlamaya da gerek yok. Geçen ilk milli takımda oyuna giriş anını izledim internette. Herkes ayağa kalkıyor. Maradona bile böyle bir coşku içinde falan. Şimdi safi yetenek olunca konuşması daha kolay. Ha, bir kumar oynarsınız. Çok iyi ya da çok kötü dersiniz. Hani %50 zar atarsınız. Ama bizim işimiz bu değil. Tamam? Yani takımınızda 22'lik potansiyel alır, kızarsınız. Daha yaşlıca bir oyuncu alır, kızarsınız. Emeklilik lokali mi burası diye. Yani şimdi önemli olan buradaki böyle politikayı, stratejiyi değerlendirme. Bence Galatasaray çok daha evvel yapması gereken bir şey yapıyor. Kabuk değiştirme adımı atıyor. Yani şimdi Galatasaray üst üste gelen şampiyonluk rehavetiyle bence geçen seneyi mesela berbat yöneterek başlamıştı. Hep ne demiştik? Mertens varken, gideceği belliyken yedekleme çalışması çok önceden yapılmalıydı. Çünkü herkes bugünü yaşarken yarını yaşayanlara biz ideal yönetici diyoruz ya. Hani bas bas varmadık mı abi geçen sene? İşte planlama yaparken bu minvalde bir adım atılıyorsa ben bunda kötümser bir senaryo göremiyorum. Bu oyuncunun bir potansiyeli var ve buna yatırım yapılıyor. İşin sonu iyiye gider, kötüye gider, onu göreceğiz. Ama bir inceleme yapılmış, belli notlar alınmış, transfer gerçekleşmiş. İşte küçük örnekler. Galatasaray'ın kafasındaki orta saha modelinin, en azından taraftarın kafasındaki orta saha modelinin, yani ne olduğunu biliyoruz çünkü pek çok Galatasaraylı ile konuşuyoruz. Böyle daha oyunun iki yönünü de oynayabilen, işte biri biraz enerjik, koşan, topla beraber mesafe kat eden falan oyuncuları seviyor Galatasaray taraftar. Oyuncuda fiziksellik var görünüyor abi. Şimdi topu aldığı zaman kafayı kaldıran bir futbolcu. Geniş alandaki arkadaşlarını görmeyi seviyor. Uzun toplar atmayı seviyor. Üst düzey bir teknik orta saha demiyorum yani. Öyle bir oyuncu değil. Öyle bir beklentisi olan varsa da hani o aradığını vermez. Ama oyunu yönlendirmede, atak başlatmada önemli futbolcu ki bu da hani o progresif paslarına bir şekilde yansıyor. Oralarda doğru kararlar veren bir oyuncu ki zaten kendi yarı sahasında da pas isabet oranı işte %89, %83 falan gözüküyor. Ha, oyuncu Galatasaray'da nasıl konumlanır, oyuna nasıl katkı verebilir, o kısma geldiğimiz zaman da birinci olarak abi Galatasaray'ın en başta bahsettiğimiz gibi neyi var? Bir pres oyunu oynuyor. Bunu Osimhen'le yapıyor ve Osimhen'in arkasındaki 10 numara profili burada önemli. Onunla yapıyor. Hatırlayın geçen seneki Şampiyonlar Ligi serüvenini. Yunus ya da işte maçına göre Sara tercihi yapılıyordu. Ve Galatasaray böyle 4-2-3-1 gibi değil de 4-4-2 gibi bir dizilim gerçekleştiriyordu. Pres anlamında söylüyorum. Bu da o presi güçlendiren etmenlerdendi. Ama burada bir handikap vardı. Aslında iki handikap var. Bunlardan bahsetmek lazım. Şimdi birincisi bu baskı gerçekleştiği zaman orta saha savunmasını daha net yapabilmek adına Sané'yi çizgiye bastırıp Şalai'yi daha çok merkeze kaydırarak bir oyun planı oluşturulmaya çalışılıyordu. Bu da rakibin eğer çıkmayı bilen bir takımsa o boşlukları çok rahat kullanabilmesine olanak tanıyordu. Yine uzun çıkmayı tercih eden takımlara karşı pres gerçekleştiremediğinden bu seferden olurdu. Merkez orta sahada hava savunmanın güçlü olması gerekiyor ama Galatasaray orta sahasının boy ortalaması belli. Yani buraya stoperler gelmeye çalışıyordu. Bu sefer de gerçekten büyük bir savunma arkası zafiyeti verilebiliyordu Galatasaray'da. Ya da işte Lemina karşılayabiliyor topu ama bunu çok sık gerçekleştiğini görmüyorduk Şampiyonlar Ligi seviyesinde. Tabii ki yerden topu ayaklı çıkmaya çalışan takımlara karşı baskı işe yarıyordu. İşte Bodo maçından bahsettik. Ama Galatasaray şimdi Leslie hamlesiyle merkezinde o defansif gücü güçlendirdi. Ve bir kere hem yerde çok iyi olmasa da fiziken öyle gözüküyor. Şimdi havada bir kesici koymuş oldu. Belki de dedi ki Okan Buruk, Torreira'yı veya Lemina'yı çok daha rahat ön plana çıkartabilirim. Öne atabilirim gerekirse dedi. Ki ben Lemina'nın artık yavaş yavaş daha stoperleşen bir orta saha olacağını düşünüyorum. Yani stoper alternatif olarak da kullanılabilir. Çünkü çok iyi maçlar çıkardı geçen sezon. Ama gelelim yaşanabilecek handikaplardan birine. Geçtiğimiz sezon Galatasaray, Sara'nın, Osimhen'in yanında ikinci bir forvet gibi konumlandığı anlarda bence geriden çıkarken çok zorlandı. Ve Şampiyonlar Ligi maçlarının hepsini takip edenler bence ne dediğimi iyi hatırlayacaklardır. Özellikle Galatasaray'ın yapmış olduğu gibi böyle önde pres yapabilen takımlara karşı geriden oyun kurmada zorlandı Galatasaray. Bu pozisyon üretimine de yansıyor. Topu orta sahada biraz daha bekletmekte zorlandı. Topu 3. bölge oynadıktan sonra 3. bölgede tutmakta zorlandı. Çünkü işte tercihler, bunların yapılış süreleri, bu istikrarlı bir oyun oynanamadı. Hatta şöyle bir örnek vereyim. Manchester City maçı, Sara 10 numara gibi oynuyor ama Galatasaray geriden oyun kuramıyor. Sonra Sara bir pozisyon, 2 stoper önüne kadar geldi, bir uzun top. Galatasaray topu indirdi. Ardından şut. Galatasaray isabetli şut attı. Manchester City'ye ve maçtaki en etkili pozisyonuydu Galatasaray'ın.
Yani bu geriden oyun kurma asla vazgeçemeyeceğiniz, üzerine sürekli kafa yormanız gereken bir metrik.

0: ve Leicester inanılmaz bir oyun kurucu değil dedik ama inanılmazı da geçtim. Hani böyle kalburüstü bir oyuncu mu? Hayır değil ama ne verir sana? Merkezde oyunu tutmanı sağlar. Pas meziyetiyle bunu sağlayabilir, fizikselliğiyle bunu sağlayabilir. Yani ne dedik? Ön sezi özelliği var dedik. En azından hızlı, soğukkanlı oyun sözüyle beraber birleşirse merkezi tutabilir. Ve Galatasaray'ın oyuncu profillerini bu anlamda bir değişkenliğe de itiyor olması, fiziksellik gerekiyorsa fiziksellik de koyabileceğim diyor olabilmesi de çok önemli. Ayrıca şunu da söyleyeyim, bu hamle Can Uzun arayışının bir parçası da olabilir. Yani belki birleşik bir planın parçasıdır ki bence olması gereken de bu. Tam bir 4-4-2 evrilebilir Galatasaray. Çünkü 9.5 oynar Can Uzun'la. Anlatabildim mi? Mesela futbol bilgisini çok takdir ettiğim Alper Hocal geçen yaz ne yazmış biliyor musunuz? Ükoçukwu ile ilgili. Ükoçukwu diyor, umarım diyor düzenli oynayacağı bir takıma gider. Çünkü hava topu aldığı, top kaptığı için hani uzun boylu klasik bir kesici altı gibi zannediliyor ama bunun da uzmanı olur ama diyor. Daha fazlası var. Bir kenar oyuncusu kadar çabuk, uzun ve temiz ayaklara sahip. Top taşır, döner, hepsi var diyor. Ölüp bitilen bir sürü merkez bu çocuğun ayakkabısını bağlayamaz diyor. Genesio onu 17 yaşında Paris Saint Germain karşısında 11 başlattı. Rennes'teki son sezonunda Vitinha, Ruiz, Verratti merkezini domine etti. Rennes'in Camavinga'dan sonra kontrat verdiği en geç futbolcu oldu. Talihsizliği Chelsea'ye gitmesiydi. Bazı acemiliklerini atabileceği iyi bir hocanın elinde gerçek değerini bulabilir hastasıyız. Yani Alper Hocal bir futbol emekçisi olarak bir şey görmüş, fikir beyan etmiş. Bu çok önemli. Galatasaray'ın profesyonelleri de bir şey görmüş, raporlamış ve bu potansiyele yatırım yapılmış. Bize de hayal kurdurdu saha içiyle ilgili. Ben o yüzden kulüplerin bu tip çalışmaları yapmasını önemsiyorum. Avrupa hedefinde hep ne oluyor? Fizikli takım merkezinde böyle atletik uzun bacaklı böyle orta saha gelip böyle bir canını sıkıyor işte. Yani o artık oraya sen de aynısını koydun, bir yatırım yaptın. Harika oyuncu, işte kötü oyuncu değil de mantaliteyi sevdim ben. Yani ben en azından onu anlatmaya çalışıyorum. Şimdi bana da herkes hani avaksal dedi. Şimdi diyenler kayıptalar yani, tamam. Ocağımızı incir ağacı diktiler. Ama niyetleri ne? Niyetleri iyi. Beni düşünüyorlardı daha iyi olayım diye. O yüzden ben bir şey diyemedim. Okan Buruk da kendi Galatasaray'ında artık profilde nihayet bir değişim, planda bir değişim, organizasyonda bir değişim olduğu için ben bu kafadaki stratejiye o yüzden olumlu bakıyorum. Niyet iyi çünkü. Çünkü bakın uzun vadede başarılı olmuş bütün teknik direktörler, işte Alex Ferguson'dan Lavonovskis'ine, işte en son Guardiola gibi hocaları diğerlerinden ayıran bir şey varsa bu da kendilerini değiştirebilmiş olmalarıdır. Şampiyonlar Ligi'ndeki eksiklikten de o yüzden bahsettim. İşte nihayet biraz da modernize edilmiş bir fikir bulunmuş ki tarz olarak böyle bir oyuncuya gidilmiş. Çok beğeniyor musun ey Ufuk Kağan Karaca? Ya ben 1-2 maçını izlemişim bu genç adamın. Tamam, yani ahkamı böyle boynundan hemen nasıl vurayım ben onu? Onun yerine sana şunu verebilirim belki. El alem ne diyor? Tamam. Hep yaptığımız gibi. Breaking the Lines diyor ki, fiziksel bir çapa görüntüsünün yanında rakip baskısından sıyrılırken şaşırtıcı derecede zarif hareket edebildiği görülmüştür diyor. Teknik temelinin sağlam olduğu ve her iki ayağıyla da isabetli paslar dağıtabildiği için savunma aksiyonlarının menzilini genişlettiği yazılmış. Başka The Athletic yazmış, söyleyelim. Küçük yaşlarda basketbol eğitimi almış oyuncu. Bu sayede de el vücut koordinasyonunun geliştiğini söylüyorlar. Saha içinde yön bulma yeteneği ve hava toplarındaki zamanlamasını basketboldan kaynaklı futbolda avantaja çevirdiği vurgulanıyor. Rakibin pas hatlarını okuma konusunda çok başarılı olduğu, maç başına yüksek pas arası performansıyla merkezden dikine rakiplerin oynamasını da engellediği ifade ediliyor. Evet, bu potansiyele bu yatırım bence makul abi. En kötü senaryo tutmaz. Ama senin yatırımın büyük değil zaten. Ama ya tutarsa? İşte o zaman bu fiziksellik ne verir biliyor musun? Sahada ayrı verir, pazarda satarken ayrı verir. Ben hatta el yükselteyim bu vesileyle. Ben benzer bir hamleyi santrafor mevkiine de beklerim. Hatta isterim de. Onu da söyleyeyim. Tamam.
1: Bu içeriğe ve daha fazlasına YouTube'da L1 Üçgen kanalından ulaşabilirsiniz. Radyo Gol. Türkiye'nin en genç spor radyosu.
2: Bu bir tekrar yayındır. Bu programda ürün yerleştirme bulunmaktadır.

0: Böyle bir süre arızalıydı. Şu an iyi değil mi stüdyo?
1: Nefis.
0: Kendimize geldi. Evet. Orada kan ve ter içinde.
1: Yani özellikle sıcakta bayağı bir serinliğe ihtiyacımız oluyordu burada ama bugün nefis.
0: Evet. Bir problem, bir sıkıntı yok.
1: Her şey.
0: Direkt oldu. Başlayalım istersen. Fenerbahçe dün Gornik Zarpsi'yi 1-0 mağlup etti. Avantajı sence kaptı mı? Kendisi aslında 1-0'a bir avantaj diyebilir miyiz? Yani ya, kağıt üstünde önde bitirdiği için avantaj sayılabilir.
1: Tabii ki yani skordan bağımsız bir kere oyun üzerinden değerlendirmekte fayda var. Aslında bence adım adım gitmekte fayda var.
0: Tabii,
1: yani şöyle düşünelim. Fenerbahçe ne zaman toplandı? 24'ü müydü? 23'ü müydü? Yani o civarlarda toplandı. Yani 30 gün bile değil, değil mi? 30 gün olmadan zaten bir takımla, yani 30 gün bile olmamış bir organizasyondan çok kısa sürede oyun anlamında, fiziksel durum anlamında her şeyin zaten çok iyi olmasını beklemek de çok sağlıklı bir durum değildir. Zaten yeni bir teknik direktörle bir takımın sağlıklı bir şekilde geri bildirim alabilmesi için minimum 6 haftaya ihtiyacı var Cihan. Yani minimum 6 hafta. Daha burada 4. hafta tamamlanmamış. Yani Fenerbahçe'nin oyunun içinde zaman zaman fiziksel, zaman zaman teknik, taktik anlamında eksikleri anlaşılabilir bir durum. Yani bence buna kimsenin itiraz etmemesi gerekiyor. Bizim sağlıklı bir şekilde İsmail Kartal'ın teknik ve fiziksel anlamda Fenerbahçe'sini konuşabilmemiz için ligin ikinci, üçüncü haftalarını görmemiz gerekiyor diye düşünüyorum. Şimdi gelelim maça. Ya özellikle önce istatistik üzerinden biraz anlatmaya çalışalım. Aslında ya istatistiğinde genelde çok yanıltıcı olduğu taraflar da var bu karşılaşmada. Mesela topa sahip olma üzerinden başlayalım. %79'a %21 aslında. Özellikle ikinci yarısı %80'leri de geçmiş. Neredeyse oyunun tamamı rakip yarı sahada oynamış. Şimdi bu tarz oyunlarda ne ararsınız? Bu kadar topa sahip olmuş, bu kadar oyunu 3. bölgede oynayan takımlardan hücum organizasyonları konusunda bir zenginlik görmek istersiniz değil mi? Beklenti odur. Yani dışarıdan baktığınızda evet bu takım teknik direktörle bir şey deniyor. Zaman yeterli olmadığı için tam anlamıyla ortaya bir şey çıkmıyor ama bir şey var, bir teknik direktör dokunuşu var diyebilmeniz gerekiyor değil mi? Mesela ben Fenerbahçe'de açıkçası onu göremedim. Daha çok oyuncu yeteneğine teslim olmuş, oyuncu becerisinin çok ön planda olduğu Fenerbahçe oyunu vardı. Şimdi bu ilerisi adına pek hayırlı bir durum değildir Fenerbahçe için.
0: Ama bir top kazanma olayı sanki gelişmemiş mi? Yani 2-6 bir 8'le oynayınca bu normal tabii ama sanki böyle topu kapma reaksiyonu...
1: Hemen o istatistiğe devam edelim madem
0: olur.
1: Öyle.
0: Şimdi o benim dikkatimi çekti. Topu kapmaya çalışıyor.
1: O da bence biraz algı yönetimi. Yani şimdi orada da herkesin televizyonda da dün dinlediğim, herkesin talip olduğu söylediği konu oydu. Fenerbahçe kaybettiği topları hemen geri alıyormuş.
0: Öyle gördük ama 2-6 numarayla oynuyordu.
1: Ya kabul ediyorum da şimdi bu öyle anlatıldığı gibi bir hadise değil yani. Bir kere zaten bir takım yani bu kadar fazla top kaybediyorsa bir kere o konuda da bir tartış. Yani %70 %80'lere topa sahip olmuşsun ve çok fazla top kaybetmişsin. Orada bir problem var zaten. Bir kere oradan bakmakta fayda var. İkinci bu topa tekrar geri alma hadisesi. Ya bu sezonun ilk maçı kendi sahanda oynuyorsun. Genelde böyledir. Jose Mourinho'nun ikinci senesinde Feyenoord maçını hatırla. İçerideki ilk resmi maçtı. 5-2 Fenerbahçe kazandı. Hatta orada baskıyla çok top kapıp, hatta bir tane de Archie Brown'un kapıp Talisca'nın golle sonuçlandırdığı bir atak vardı. Bak aynı yorumlar bugün konuşulan aynı şeyleri o günde hatırlıyorum. Jose Mourinho oyun felsefesini değiştirdi. Fenerbahçe artık topu en kısa sürede kazanan, rakip yarı sahada önde basan falan bir sürü böyle konular vardı. Şimdi bu yanıltıcı olur. Öyle bir maçta Fenerbahçe'nin Tedesco'dan ve Mourinho'dan sonra en temel değişikliği hemen topu geri kapmasıymış. Ya bu biraz rakiple organizasyonla. Sen kaptın dediğin topların büyük bir çoğunluğu zaten geriden oyun kurmayla ilgili, yani topa sahip olduktan sonra organize olmayla ilgili sıkıntı yaşayan bir takımla oynadın Beceran. Onlar hemen topu ileri vurmaya çalışıp orada problem çıkarttı. Şimdi işin o tarafıyla alakalı bence çok anlatıldığı gibi bir hadise yok. Diğer konu 94 ikili mücadelenin, iki takımında 94 ikili mücadelenin rakip takım 49'unu kazanmış, sen 45'ini kazanmışsın. Bak 49-45 %81 topa sahip olduğun bir karşılaşmada 15 faul yapmışsın. Yani bu kadar topa sahip olup rakipten fazla faul yapmışsın. Onlar 11 faul yapmış. İstatistik bazı konularda seni dışarı atıyor. Anlattığın gibi olmadığını da sana gösteriyor.
0: Pas yüzdesi var bir de.
1: Şimdi pas yüzdesi
0: 5 katı pas yapmış neredeyse.

0: nerede oynadığın pası ve verimli pas. Yani mesela Bartu şu an ön plana çıkıyor değil mi? Ne yapmış Bartu mesela? Bana Fenerbahçe'de
1: çok dikine gitmedi, hep geri mi oynadı?
0: Ya yana uzun kanatlara, uzun yana stopere, beke yana istatistiğini çal. Ya senin işini görmez. İşini görmez. Yani bugün Fenerbahçe'nin maç sonunda İsmail Kartal'ın benim en çok merak ettiğim konusu şuydu. Rakip analiziyle ilgili bir şeyden bahsetmişti. Değil mi mesela? Rakibi çok iyi analiz ettik dedi hoca. Ve maçtan sonra benim beklediğim konu şuydu. Rakibi analiz ettik. Bizim beklediğimiz oyun buydu. Bizim planımız buydu. İşte planların bu kadarını gerçekleştirebildik. Gerçekleştiremememizin sebebi de bu eksiklerimizdi gibi değil mi? Hoş zaten ben İsmail Kartal'da yani her zaman öyleydi ama bu sene o biraz daha o konuda değişime uğramış. Mesela hoca kendisine sorulan hiçbir sorunun cevabını vermiyor. Mesela Hüseyin Alimoğlu bir şey sordu. Verilen cevap sorulan soruyla uzaktan yakından alakası yok. Geçen gün Beril Böke İrfan'la ilgili bir soru sordu. Dedi ki ya hocam İrfan dedi geldi dedi. Ne fark gördünüz? Bıraktınız da bugünkü İrfan arasındaki fark. Şahane bir soruydu bence.
1: Ne istediğimi bilen oyuncular dedi. Yani, beni tanıyorlar.
0: Nerede
1: dedi.
0: Bıraktın diyor sana kız ya. Yani en bıraktığında buradaydı. Şu an nerede diyor. Ve şahane bir soru sormuş. Teknik bir soru sormuş. Diyeceksin ki fiziksel olarak burada bırakmıştım, burada aldım. Hiçbirine cevap vermiyor ki. Yani mesela yapamadıklarınız nedir diye soruyor. Şanssızlık diyor. Direkten döndü diyor. Şimdi oyuna böyle bakan teknik direktörle bir oyunun gelişmesi bence çok zor. Yani Fenerbahçe belki de son zamanlarda bireysel anlamda en güçlü kadroyu kurdu. Ama teknik direktör davranışı bir hayli problemli. Gelelim Semedo konusuna. Şimdi antrenman biliminin bize söylediği bir oyuncu 4 gün dinleniyorsa bıraktığı seviyeye geri dönebilmesi için Cihan çarpı 2'dir. Yani 4 gün tamamen boş geçirmiş bir oyuncu, antrenman yapmamış bir oyuncunun müsabakaya dönebilmesi için 8. günün geçmesi lazım. Sakatlarsın oyuncuyu. 4 gün dinlenmiş oyuncu 17'sinde geliyor, 21'inde sahaya gönderiyorsun değil mi oyuncuyu? Ya Semedo yarın sakatlanırsa temel sorumlusu İsmail Kartal'ın tutumu. Daha problemli bir hadise. Sordum diyor Semedo'ya. Hazırım dedi diyor. 4 günde bu maç için dinlendiğini söylemiş. O da problemli bir hadise. Antrenman bilimini inkar ediyor. Oyuncu bilmez ki onu. Oyuncu oynar. Ona ikna oluyorsun. Diğer taraftan sezon başından beri seninle çalışmış Asensio hazırım diyor. Ona da diyorsun ki değilsin diyorsun. Ya inanılmaz bir şey yani.
1: Ama Asensio I am ready dedi.
0: Ama şimdi orada ister istemez yani bu kadar önemli oyuncularla çalışmanın problemini yaşıyorsun. Bak bu bahsettiğimiz oyuncuların kariyerine baktığında yani hakikaten çok önemli kulüplerde çok ciddi süre almış oyuncuları. Bunları idare edebilmeniz için teknik direktör olarak bir kere Cihan çok ciddi anlamda entelektüel bir birikime sahip olmanız gerekiyor. Yani o entelektüel birikimle anca oyuncuyu ikna edersiniz biliyor musun? Yani oyuncu neyle ilgilenir? Seni tanımayan bir oyuncu seninle bir araya geldiğinde oyuncuyu anca şeyle etkileyebilirsin, bilginle etkileyebilirsin, donanımınla etkileyebilirsin. Çünkü Zidane'san, çünkü oyuncular böyledir maalesef yani. Oturduğu zaman önce onun futbolculuk kariyerine hayran oluyorlar. O ilgisini çekiyor. Zidane'la oturduğunda bir saygı duyuyor ister istemez. Böyledir. Biz de futbolculuğumuzda öyleydi. Mesela bir teknik direktör geldiğinde hemen şeyi taratırdık. Futbolculuk geçmişine bakardık. Vasat bir futbolculuk geçmişi varsa farklı davranıyorsun. Çok üst düzey bir teknik direktörse ekstra bir saygı duyuyorsun. Mesela ben Hacı ile çalıştım. Şimdi Hacı'nın ister istemez o futbolculuk özelliklerinden dolayı, yeteneğinden dolayı ekstra herkes, ki bizde de öyledir değil mi? Bir teknik direktörü getirirken antrenörlük bilgisinden çok onun futbolculuk geçmişine talip oluyorsun. Şimdi sen de İsmail Kartal olarak bu tarz egosu çok yüksek oyuncuları ancak bilginle ikna edebilirsin. Donanımınla ikna edebilirsin. Tutup ona sen %75 hazırsın diyemezsin. %75 ne bir kere? Öyle bir ölçer mi var bu arada mesela? 30 günde neyi ölçüyor? Mesela %60, 68, 72 böyle şey olur mu yani? O yüzden Fenerbahçe'nin bence çok acil bir şekilde, çok acil yönetimin acil karar vermesi lazım. Bundan sonra biz yönetim olarak şöyle bir karar aldık. Bizim hocamız teknik konuda çok donanımlı bir teknik direktör ama şöyle bir sıkıntımız var hocam.

0: hocamızla ilgili. Hoca bu teknik donanımı ifade etme konusunda problem yaşıyor. Olabilir. Yani kimi insan ifade konusunda gayet şeydir, rahattır, doludur da anlatabilir. Bazıları da bu konuda problem yaşayabilir. O yüzden biz bundan sonra maç önünde, maç sonunda teknik ekibi daha net ve tutarlı ifade edebilecek bir ismi getiriyoruz. Maç önü ve maç sonu açıklamasını. Kayıt olabilir mesela. Kayıtı getirecek Fenerbahçe. Hem teknik heyetin mesajını daha doğru aktarır, hem de gereksiz bu tartışmaları ortadan kaldırır. Yani bak, Asensio, sen o konuşmayı yaptın. We are ready ya da I am ready, neyse, öyle bir şey yaptı değil mi? Paylaşım yaptı.
1: I am ready.
0: Şimdi durup dururken, bak durup dururken.
1: Ben hazırım dedi yani. Cevap
0: durup
1: verdi.
0: Durup dururken sen şimdi iletişim konusunda, senin niyetinin ne olmadığını biz biliyoruz ama bak orada bir iletişimle ilgili bir sorun. Ya
1: sen şey mi diyorsun, İsmail Hoca takımın başında kalsın ama
0: maç önü maç sonu açıklamalarını kayıt mı yapıyor? İletişim konusunda kimse bu konuyu daha rahat ifade edebilen. Çünkü biz de bilelim orada ne yapıldığını. Sürekli çünkü daldan dala giden, sürekli bir önceki söylediğini inkar eden, ister istemez söyledikleriyle çelişen bir teknik direktör açıklamaları dinliyoruz. Bak bu Fenerbahçe'ye zarar verir iletişim konusunda. Yine gelelim Bartu ile ilgili sorulan soruya. İrfan 25 sordu değil mi? Dedi ki hocam Bartu ne dedi? Bartu bizim evladımız. Şimdi bir, Bartu senin evlad, diğerleri değil mi evladım? Bu nedir ya? Cihan benim evladım. İbrahim?
1: Evet.
0: Cihan hak ediyor. Cihan hak ediyor diyorsun. Eyvallah. Ama hepimiz biliyoruz değil mi? Fenerbahçe sezonu Bartu ile götürmeyecek. Adım gibi eminiz değil mi hepimiz? %90.
1: Saymadı zaten orta sahalarda adını.
0: Sonra devamında işte kendiyle çelişiyor dediğim hadise o. Yine daha sonra sorulan orta sahada Fred kalacak mı gibi. Ne dedi? Fred, Genduzi, İsmail Yüksek, Kante değil mi? Bu orta saha oyuncularıyla sürekli bir değişim yapacağız dedi. Biraz önce hak ediyor dediğin oyuncuyu bir dakika sonra o planlamada saymadın. Şimdi bunlar olmaz. Bunlar basit şeyler gibi gözüküyor ama önemlidir. Siz milyonlarca kitleye hitap ediyorsunuz ve insanlar sizi dinliyor. O yüzden Fenerbahçe'nin acil bir şekilde iletişim konusunda buna başvurması gerekiyor. Vurmazsa ne olur? Başvurmazsa ne olur? Sana bir sonraki adımı söyleyeyim Fenerbahçe'de olacakları. Bu kadar fazla yıldızı yönetme öyle her teknik direktörün yapacağı olay değildir. İsmail Kartal bu işi halledemez. Net bir şekilde söyleyebilirim. Dzeko ve Tadiç'te bulacağı özgürlüğü burada bulamaz. Bak orada hemen hemen herkes bilir değil mi? Bunda bir şey de yok. Bu çünkü çok konuşuldu yani. Dzeko ve Tadiç'in İsmail Kartal'ı yönlendirme konusunda değil mi? Herkes biliyor bunu artık. İsmail Hoca'ya saygı duydular. O da onlara saygı duydu ama çok fazla müdahale ettiler değil mi? Bunu biliyoruz yani. Ama burada o şeyi bulamayacak belli ve hoca biraz geçmişte de sürekli başarılı olduğunu, asla başarısız olmadığını sürekli bunlardan bahsediyor. Bu da problemli bir hadisedir. İnsan bir gelişimle ilgili bir öz eleştiri yapar. Mesela kupa ile ilgili bir soru soruldu. Konferans Ligi ile ilgili değil mi? Başarısız mı dedi? Ne başarısı dedi? En başarılı dedi biziz dedi. Ben ya hocam bak orada vereceğin cevap şu olmalıydı bence. Ben Fenerbahçe'nin iletişimcisi olsaydım orada şöyle cevap verirdim. Evet. Ben İsmail Kartal olarak o dönem lige ağırlık verdim. Ligin sonlarıydı. Ligi daha avantajlı gördüğüm için Olympiakos maçında önemli oyuncuları deplasmanda dinlendirdim. Buradaki maçta da skoru yakaladım ama uzatmalarda yine bir sonraki maçı düşünerek Fred'i oyundan aldım. Ve hatta Fred tepki göstermişti. Ben de sonuçta hepimiz bu işten bir şeyler öğreniyoruz. Yaşımız ne olursa olsun öğrenmenin değil mi sonu yok yani sonsuzdur. Öğrendim dediğin an zaten bitti. Demiş ya Cemilik Efendimiz değil mi yani şimdi. Böyle bakarsan gelişirsin çünkü. Şimdi sen teknik direktör olarak yapman gereken oydu. Evet ben teknik direktör olarak o gün deneyim konusunda bir eksiklik yaşadım. Ve orada eğer lige değil de tamamına talip olmuş olsaydım o gün Fenerbahçe Olympiakos eleyebilirdi demesi gerekirken benim diyor o gün hiçbir sorunum yoktu diyor. Şöyle oldu. Olmaz. Şimdi bak sürekli gelişimi reddeden, öz eleştiriyi reddeden, sürekli geçmişte çelişen, mesela ilk geldiğin gün iki şampiyonluğum çalındı dedin. Son şampiyonluğunda çalındığını, tescillendiğini söyledin. Birileri de tescillemiş. Kim tescillemiş bilmiyorum. Biri söylemiş. O da inanmış. Sonra Fenerbahçe taraftarına borcum var diyor. Senin niye borcun var ki? Seninki çalınmış zaten. Senin bir borcun yok ki Fenerbahçe taraftarına. Sana göre sen şampiyon yapmışsın zaten. Niye borcun var Fenerbahçe taraftarına? Mesela ben Fenerbahçe taraftarı olsam o an hemen bir şey yaşarım yani. Oğlum bir dakika ya derim, bizim şampiyon olmuş.

0: Biz hoca öyle demişti. E olmamışız, şey borcu varmış bize. Şimdi bu kadar kendiyle çelişen teknik direktör davranışı sağlıklı değil. Yine devam edelim. Bitmez ki. Mesela ben bir yorumcu olarak İsmail Kartal'ın sürekli görevde olmasını isterim. Çünkü bana konuşacak çok malzeme var. Bak tabii. Ben bir yorumcu olarak, ki ben eminim bu işin yorum kısmında olan arkadaşlarımın tamamı benimle aynı fikirde. Çok konuşacak malzeme veriyor hoca.
1: Belki senin kaçırdığın noktalar vardır, onları da hatırlatacağım ya, sana.
0: Bir sürü şey
1: mesela
0: var.
1: Kante, Fred, Asensio sırayla oynayacak dedi mesela. Buna da belki şey yapabilir. Şey dedi mesela, İsmail Genduzi ile yarışa girecek. Yani İsmail yedek,
0: hemen orada
1: yedek
0: ben
1: diyor.
0: Oralara geleyim. Hemen şeyle bitireyim Cihan. Oraya da bağlama konusunda tabii. Önemli. Dedi ki arkadaşımız Aspor'dan şimdi adını unuttum, çok özür dilerim. Hocam dedi, Fred dediniz tamam ama dedi, şimdi biz dedi elimizde kalem kağıt dedi. Ya şahane bir soru. Ya yazıyoruz çiziyoruz, hani bir kural da var ya dedi. Şimdi siz hepsine kalacak diyorsunuz dedi. Ya bu şey nasıl olacak? Birileri de gitmek zorunda ya. Dedi ki biz de dedi kalem dedi, kitap kalem, hepsini yazıyoruz çiziyoruz dedi. Belki dedi kural değişir. Şimdi olur mu öyle şey ya? Ya sana bir kural verilmiş federasyondan. Değişir değişmez o ayrı bir hadisedir. Sen belki değişire göre kadro planlaması yapar mısın? Olur mu öyle şey? Sen, sana verilen kural ne? Bu. Kal bitti ya, sen bunun üzerine inşa edeceğim. Belki değişire kural olur mu ya? Ya belki değişire kural olur mu? Gelelim senin söylediğin konuya. O da oynayacak, o da oynayacak, öteki öne gidecek, geri gelecek. Öyle bir oluyor mu mesela? Söyleyerek öyle şey de diyor ya, Semedo ile konuştum diyor, dedim ki ya öne giderken bütün enerjini, bitiriciliğini kullan, geri gelmesen de olur diyor. Bak bu ne demek biliyor musun? Skandal. Ya bir teknik direktör dörtlü savunmanın bekinde oynayan oyuncuya hücuma gittiğinde geri gelme dediği an orada kimse gelişmez. O gelişim durur biliyor musun? Durur durur, bir adım ileri gidemezler. Ne yaptın sen ya, öyle şey olur mu hocam ya? Ya şu an yani günümüz futbolunda artık hani neredeyse robotlaşmış oyuncuların hani pozisyon anlamında, sağ beke diyorsun ki git yeteneğini kullan, gelmesen de olur. Şimdi orada diyorsun ki biz Ake ile ilgili, Osterwolde ile ilgili belki diyor bazen Ake sol bek olur diyor, Osterwolde sağ bek olur diyor.
1: Üçlü oynayabiliriz.
0: Üçlü oynayabiliriz. Oynayamazsın hocam. Oynayamazsın, bitti ya. Bunu da en güzel senin anlatman lazım. Ya sen niye macera arıyorsun? Teknik direktörlük şöyle bir şeydir. Eldeki oyunculardan, en iyi oyunculardan en sağlıklı sistemi çıkarmaktır ortaya, tamam mı? Yani şöyle bir durum değil teknik direktörlük. Hani mevcut güçlü oyuncular var elinde değil mi Cihan? Bunların üzerinden sistem geliştirmek zorundasın. Yani macera aramaya gerek yok teknik direktörlükte. Yani kariyerinde son 10 senesinde sol bek oynamamış bir oyuncuyu, City'de stoper diye aldığın oyuncuyu bazen de sol bek oynar. Değil bu teknik direktörlük. Teknik direktörlük doğru planlamayla istikrarla ortaya çıkar. Budur ya. Sen şimdi niye şapkadan tavşan çıkarmaya çalışıyorsun? Bazen onu ara oraya atarım, bazen atamazsın hocam, yok. Atamazsın ya, bunları senin anlatman lazım. Şimdi bak kaç tane şey saydık yani. Olur mu? Bir maç sonu çıkan şeye bak. Teknik direktörün teknik anlamda yaptığı yanlış analize bak. Bak bir maç sonu. Olmaz yani. Bak bu düşünce bir adım ileri götüremez Fenerbahçe'yi. Tahminim ne? Tahminimi söyleyeyim sana. Yüksek ihtimal bu böyle devam ederse Fenerbahçe İsmail Kartal'la vedalaşır, Kayıt'ı takımın başına getirir.
1: Oo. 22 bak, Temmuz itibariyle.
0: Yüksek ihtimal. Bu davranış, hocanın bu davranışı, bu anlattıkları ya teknik anlamda o biraz önce anlattıklarımı basın toplantılarında, maç önü ve maç sonlarında daha doğru ifade eden biri gelecek oraya, ya da Fenerbahçe İsmail Kartal'la vedalaşıp tamamen takımı Kayıt'a teslim edecek.
1: Aziz Başkan'ın öyle bir planı olabilir mi? Çünkü Kayıt daha çok maaş alıyor yani.
0: Maaş kısmını,
1: hani başarısız olursa benim elimde
0: maaş kısmını bilmem olarak zaten Kayıt'ın var. Oraya bence yani bu bir bilgi değildir, yanlış anlaşılmasın.
1: Düşünce, senin
0: tamamen Kayıt'ın oraya getirilme sebebi zaten İsmail Kartal'la eğer planlama konusunda problem yaşarsak Kayıt'la hemen devam edelim, yeni bir teknik direktör arayışına girmeyelim düşüncesiyle bence Kayıt oraya getirilmiştir. Hani sezon başı getirilme sebebi de o, takımı bil, tanı. Muhtemelen Kayıt'la da başkan bu anlamda istişare de yapıyordur. İyi kötü tanıyor İsmail Kartal'ı da, duyuyor da. Sence bu basın açıklamaları, maç önü maç sonu açıklamaları, oyuncularla kurulan iletişimde ya Kayıt bunu nasıl destekleyebilir? Düşün, o toplantıda Kayıt var. Semedo'ya diyor ki öne git, gelme diyor. Dediği adam da kariyerinde taktik disiplin anlamında bunu en iyi yapmış Kayıt'ın yanında söylüyor. Odayı terk eder. Ben duymamış olayım böyle şeyi der ya. Bunlar böyle olmaz. Yani İsmail Kartal'ı ben en son bıraktığımın çok çok altında buldum yani. Çok çok altında. Daha problemli olan şu: İsmail Kartal geçen iki senede eksikliğiyle alakalı sade Fenerbahçe değil. İran, orayı saymıyor hoca. Neler oldu orada?
1: Persepolis miydi?
0: Ne oldu orada? Orada da başarısız oldu. İsmail Kartal'a göre İsmail Kartal hiç başarısız olmamış. Mesela Yusuf Akçiçek diyor. Ya Yusuf Akçiçek'i bak çıkardım diyorsun. O zaman sormazlar mı sana, hocam Yusuf Akçiçek varken ne gerek vardı Bonucci'ye emekli ikramiyesi ödettin Fenerbahçe'de? Niye itiraz etmedin Ali Koç'a? Ne Bonucci'si ya? 40 yaşında adamı mı alacağım ben? Benim Yusuf Akçiçek'im var. Toplasan zaten Bonucci'ye 5-6 maç ihtiyacımız var. Ben Yusuf Akçiçek'le oynarım. Niye demedin?
1: Şöyle söyledi. 5 yani Avrupa'da başarısızsınız cümlesini hani bir Nörşelat maçını ve Olympiakos maçını örnek gösterdi ve yanlış söylüyorsun dedi. Yanlış bilgi veriyorsun dedi. Muhabire kızdı. O sezon dedi en fazla puan toplayan takım Fenerbahçe'ydi dedi. 5 stoperim sakattı, ben o yüzden Yusuf Akçiçek'i çıkardım. Sağ olsun Mourinho da benden sonra devam ettirdi.
0: Ya çıkarmadın, çıkarmadın. Kendi ağzınla söylüyorsun. Sakat olduğu için mecburiyetten oynattın. Mecburiyetten oynattığın maçtan sonra da bak dün gibi hatırlıyorum. Bak abi ben maç önü ve maç sonu açıklamalarını dinlerim. Benim için çok önemlidir. Ben oradan anlarım teknik direktörün ne anlatmak istediğini. O gün çok iyi hatırlıyorum. Stoperlerim yoktuyu anlattı o gün. Hatta İsmail Yüksek'i de stoper oynattı o maçta. 6 tane yedikleri maçta. Yani bütün ihaleyi Yusuf Akçiçek'in üzerine çıktı. Çaresizlikten bu çocuğu oynattım. Bu çocuk da yetersiz dedi. Şimdi o gün yetersiz gördüğünü yine destekleme adına söylüyorum. Bonucci'yi niye aldın o zaman? Yusuf Akçiçek bu kadar kıymetliyse. Niye devam etmedin? Jose Mourinho oynattı da seninle alakalı bir durum değildi Yusuf Akçiçek'in durumu. Tamamen Jose Mourinho'nun tercihiydi. Sen orada Jose Mourinho'ya şöyle teşekkür edebilirsin. Jose Mourinho'ya çok teşekkür ederim. Ben elimde Yusuf Akçiçek varken 40 yaşında emekli ikramiyesi verdiğim Bonucci ile yola devam etme kararı aldım. Futbolda hayat gibidir. Bir yerde seni cezalandırır. Geldi o Bonucci de penaltıyı kaçırdı. Benim elenmeme sebep oldu. Desem bence daha anlaşılabilir bir durum olur. Biz de evet deriz. Hoca burada iyi analiz yapmış. Hoca hiçbir analiz yapmamış. Hoca son 99 puan topladığı dönem şampiyon olduğunu zannediyor. Öyle açıp başladı. Antrenman bilimi konusunda anlattıkların tamamı problemli. Bu kadar kısa sürede üçlüye çalıştık dedi, dörtlüye çalıştık dedi. Bir kere bilimsel olarak yok ki böyle bir zaman yok. Ne ara çalıştın? Diğer hadiseli problem, 36 kişiyle de istesen de yapamazsın onu zaten. Hangi ara yapacaksın yani? Maradona'nın bir videosu dönüyor ya, 94 Dünya Kupası'na hazırlanırken sabah 6'da bir kalkıyor, 12'ye kadar antrenman yapıyor. İzledin mi o videoyu? Tıraş oluyor, yüzünü yıkıyor. O
1: çok popüler
0: bir ya şey. Arkadaş ama olmaz ki öyle yani. Maradona bir başlıyor saat 6, koşmaya kendine devam gazete ediyor. Okuyor falan, yatakta gazete okuyor. Koşmaya devam, sürekli koşuyor. Bir koşu bandında bir...
1: Rocky ya, filminden esin.
0: Tam o yanlış işte. Öyle antrenman planlaması olmaz yani. Hani, tamam mı?
1: O dönemin şartları.
0: O dönem mesela antrenman bilimi yoktu. Bizde de öyle. Koşabildiğin kadar iyi bir şey zannediyordun. Yok ya şimdi antrenman bilimi anlatıyor her şeyi. Bilimsel ya her şey şimdi. İşinize gelince her şeyi bilimsel olarak anlatıyorsunuz. İstatistik en çok şampiyonluk kazanmış Avrupa'da arıyormuş ya Rusyalı bir şey. Hani Müslüman bir teknik direktör. Orada hemen bir istatistik bilimsel olarak alıyorsun ama bu tarafta yok ki karşılığı yok anlattığın şey yani. O yüzden Fenerbahçe'nin kazanmak önemlidir, değerlidir, ülke puanı açısından kıymetlidir ama bak oyundan bahsetmiyorum Cihan. Oyun halledilir, önemli oyuncuları var Fenerbahçe'nin, sayısal olarak acil azalmaya ihtiyacı var ama Fenerbahçe'nin şu an oyuncu kalitesi, taktik, fiziksel hepsinin dışında daha büyük problemi teknik direktörünün maç sonu ve maç sonu açıklamaları, oyuncularla olan iletişimi çok problemli. Bunlar Fenerbahçe'yi paramparça edebilir yani. Acil Fenerbahçe'nin oraya bir önlem alması lazım.
1: Evet yani aslında söylediğin çok da mantıksız değil yani. İsmail Kartal kalsın görevinin başında. Hem Kayıt sonuçta Türkçe konuşmadığı için yani tercüman
0: ne derse biraz da
1: tam insanlar anlayan
0: daha sağlıklı anlaşılabilir. Yani en az ya benim derdim şu: Kayıt, Ahmet, Mehmet problemli kim olursa olsun. Keşke Recep Karatepe görevine devam etseydi. Mesela ondan hiç bahsetmiyor önce değil mi? Mesela 99 puan aldın ama ekibinin birinci yardımcısı Recep Karatepe'ydi. Aynı zamanda Ersun Yanal'la da Fenerbahçe'de şampiyonluk yaşamış bir teknik direktör. Nerede? Yok, hiç bahsetmiyor. Duydun mu sen hiç? Teknik direktörlük şöyle bir durum değil midir? Ekibin omuzlarında yükselmez misin? Ekiptir ya burada çok önemli olan. Değil mi yani? Bir ekiple beraber yukarı çıkarsın. Tek başına yukarı çıkmazsın. Öyle anlatırsın. Şimdi orada doğru ifade eden kimse ben bilmiyorum. Oğlu da olabilir. Ondan da bahsediyorsa oğlu gitsin anlatsın. Kim anlatıyorsa biri doğru anlatsın. Çünkü oyun öyle değil. Ake'yi sol bek oynatırım, Osterwold'i stoper oynatırım, zaman zaman onu değiştiririm, üçlüye dönerim, dörtlüye dönerim. Olmaz. Ya bu Guardiola'lar, Klopp'ları falan siz izlemiyor musunuz? Ya yapıyor mu Guardiola, diyor mu ya üçlü de oynarım, dörtlü de oynarım, sekizli de oynarım. Ben Guardiola'yım. Benden iyi kimse bilmiyor. Diyor mu mesela, şey demiş midir Guardiola mesela Haaland'a, hayır sen %75 hazırsın, ben daha iyi bilirim.
1: Ya yüksek ihtimal Gornik Zarbze'nin o kanadından çok çekindi. Yani Osterwold ile bek başladı İsmail Hoca. Baktı ki yani takım gelemiyor.
0: Yok, orada açıkladı. Ake sakatlanmış.
1: Ya tamam, onu biliyoruz sakatlandığını.
0: Mesela orada da yine problemli hadise var. Diyor ki PRP yaptılar diyor. İşte bu PRP dediğin işte o kasa yeni hücre veriyorlar. Daha hızlı onarabilmesi için. Problem varmış demek ki oyuncu. Niye oynattın sen oyuncuyu? PRP nedir bildiğim, yani başıma geldiği için söylüyorum. Biz de PRP vurduruyorduk kasımıza. Ama kasta bir problem varsa vurduruyorsun. Şimdi sen kasında problem olmuş. Bak Saffet Sus işte bizim hocamız Ankara Gücü'nde. Aynı öyle bir sorunum vardı. Doktora şunu söyledi. 0-0 dedi. 0-0 risk dedi. Biri de kabul etmiyorum dedi. 0. Sıfırdır yani. Sen teknik direktör olarak önce oyuncunun sağlığı. 2 maç kaçırır oyuncu ama sezonu kurtarır. Böyle 2 maçı kurtarayım derken sezonu kaybedersin. Yani bak bunlar hep problemli açıklamalar yani. Ha şimdi gördüm kulübede. Zeki Murat Göle. O da anlatamıyor. Hani o anlatır değil mi? O hiç anlatamadı. Tedesco'dan sonra o darmadağın oldu. O bir abimizin sorduğu soruya dedi ya, o şampiyon olamadığınız 12 sene neden, sebebini sordu. Konunun benimle bir alakası yok.
1: Tedesco'yu sorun.
0: Hala orada şey mesela mahcup olmuyor mu açıklamadan sonra? Neydi o abimizin adı ya soran? İsmail abimiz yok, şey sordu. Beyaz TV'de bir abi sormuştu.
1: Devrim abi sormuştu.
0: Galiba Devrim abi sormuştu. Dedi ya hocam 12 yıldır şampiyon, sizin sorumluluğunuz ne dedi. Mesela benim hiçbir sorumluluğum, ben mi yapmadım dedi. Bak gördün mü biraz önceki fotoğrafta? Elinde taktik tahtası, sahanın kenarında oyunculara bir şey anlatıyor. Oradaysan, o taktik tahtasıyla bir şey anlatıyorsan tabii ki sorumlusu sensin. Hiçbir farkın yok. Bak İsmail Kartal'ın da aynı fotoğrafı var.
1: Ya da sorumlulardan birisin.
0: Birisin. Öyle olur mu yani? Tek başına sorumlusun demiyorum. Zaten tek başına sorumlu üzerinden bir şey. Bak genel olarak bir şey anlatılıyor. Ama kimse kendi eksikliğiyle ilgili bir şey konuşmak istemiyor. Hemen herkes kaçıyor. Ne demek ya, ben miyim sorumlu? Şimdi burada işler kötü gidiyor. Ne demek ya, benle mi alakalı? Cihan'la alakalı. Ya da sen İbrahim'le alakalı. Bana öyle olur mu? Burada bir problem varsa herkesin üzerine düşen olumlu olumsuz neyse o payı alır yani. Olumluyu da olumsuz da alır. Kazanınca benim taktiğim, kaybedince ekip oyuncu. Ne güzel. Sizin anlatınıza göre siz hiç başarısız değilsiniz. Şeyi sordu mesela, yine sorulardan biri Talişka'yı sordu. Veremiyor cevabını. Şey bir dedi, teknik direktör olarak
1: söyledi, Moriç sakat diye oynattım dedi. Yani Şerif'i hiç düşünmüyor.
0: Ya ama işte bu çok, bak Şerif'i niye düşünmüyor?
1: Talişka santrafor mudur sana?
0: Ya değil, ne santraforu? Talişka'nın günümüz futbolu oynayacağı yer yok ya. Talişka 20
1: 10 numara olur.
0: Ya bu 20 metrelik oyunlar, dakikalar varsa oynat da verme o parayı, yazık günah ya. Talişka'nın oyunu bu, attığı golle sana aslında sezonu özetledi. Dedi ki ben, çok da güzel bir slogandır, ben Bolu'da oynadığım için söyleyeyim. Küçük şehrin büyük öyküsü derler Bolu Spor'la ilgili. Hep o sloganı. Talişka'da küçük maçların büyük oyuncusu. Aslında sezonu anlattı sana. Bu maçlarda bana bırakın dedi. Rakip yarı sahaya oyunu yıkarsanız, fiziksel olarak da bana ihtiyaç yoksa, tamamen yeteneğime muhtaç olursanız ben buradayım dedi. Küçük maçların büyük istatistikli oyuncusu diye. Böyle anlattı kendini dün Talişka. Ve sen teknik direktör olarak itiraf ettin aslında. Evet fiziksel olarak değil ama dedi, bitiriciliğiyle yine de. Mesela Şerif'i niye oynatmıyor sence?
1: Aziz Yıldırım'ın açıklamalarından dolayı bence.
0: Niye? Mesela o ne dedi? O açıklamanın temeli ne abi? Mesela futbolculuk özellikleri, teknik bir yorum muydu o? Mesela şöyle bir yorum dinledin mi sen? Şerif'i oynatmıyoruz çünkü Şerif pozisyon bilgisi anlamında, bitiricilik anlamında, şu teknik anlamda eksik ya da fiziksel anlamda eksik.
1: Yok Aziz Yıldırım, sadece niye bu kadar para verildi?
0: Para, o da para. Ya şimdi Şerif 3 milyon euroya gelseydi vallahi billahi sahadaydı biliyor musun dün? Bak 3 milyon euroya Fenerbahçe Şerif'i alsaydı İsmail Hoca dün oynatacaktı onu. 20 küsür söyledi o sözü de. O para oraya verilmez dedi ya, gitti.

0: Bak 3 milyon deseler, bak şu maçta Talişka yerine Şerif oynar çünkü. Mecbur Şerif oynar. Çünkü net santraforunu. Ve sana iddia ediyorum, dünkü karşılaşmada Talişka yerine Şerif oynasaydı Fenerbahçe çok daha, bu oynadığı oyunun çok daha üstünde bir oyun oynardı. Hatta önde baskı konusunda, bak maçı tekrar hayal etsinler. Geriden kaleden oyun kurduğunda Zabje, Fenerbahçe çok problem yaşadı baskıda. Ve problem yaşamasının temel sebebi Talişka. Çünkü Talişka hiçbir baskıda arkadaşlarına yardımcı olmuyor. Ama Şerif yardımcı olur. Hele hele bu maçlarda falan Şerif her türlü problemini görürdü. Belki deplasmanda Şerif'i oynatabilir bu arada. Yani böyle bir şey de yapabilir. Ama bonservis olayını söyledi ya. Bir teknik direktör neden ilgilenir? Bana ne senin bonservisinden?
1: Bu çocuk da, özür diliyorum sözünü kestim. 11 gün önce oynanan Pogon maçı vardı. Fenerbahçe'nin 4-0 kazandığı bir hazırlık. 2 gol attı ve gayet de diri gözüktü.
0: Ya oyuncuda bir sorun yok. Bak dün oyuna girdiğinde de aslında bir sorun yok. Oyuncunun temel sorunu, evet kabul ediyorum, yeterlilik konusunda eksikleri içinde barındırıyor. Ama sen taktın ya kafayı bonservise. Ağzından da çıktı ya o laf. Mesela Şerif özelliğinde, yine değiştirelim soruyu Cihan. Şerif özelliğinde altyapıdan Şerif değil, Şerif evet Türk de, Türkçe isimli Şerif diye benim de arkadaşım var.
1: Şeref de.
0: Yani Şeref olsaydı altyapıdan U19'dan Şeref bu özellikle gelseydi oynatır mıydı?
1: Sanmıyorum.
0: %90 oynatırdı.
1: Oynatır.
0: Bu durumda oynatırdı.
1: Hakan Çağrı Balta var.
0: Bu durumda Şeref olsaydı, Şerif özelinden bahsediyorum. Ama yani geçtiğimiz sezonda bu deneyimi olacak. Galatasaray deplasmanında oynayacak falan, değil mi? Yani geçtiğimiz sezon sonuçta Galatasaray deplasmanında.
1: Umut Nayır gibi olacak diyelim.
0: Evet, yani bak Galatasaray deplasmanında geçtiğimiz sezon Şerif bence Fenerbahçe'nin en iyi oyuncularından biriydi. Bak oyunun bütünlüğü düşün. Geniş alanlarda falan ciddi problem çıkardı. Öyle olsaydı oynatacak. Bak hep bir şey, hani aslında gelişmemesiyle ilgili yaşadığı sorun da o. Çıkamıyor o kalıbın dışına. Hani bize geçmişte öğretilen şeyler var ya futbolculuğumuzda. İşte koşmanın kötüsü olmaz. İlk 15 dakika gol bulmak zorundayız. Bulamazsak şöyle olur. Biz geliyorduk İstanbul'a maçlara. Bak Galatasaray, Fener, Beşiktaş. Bizim teknik direktörlerin bize soyunma odasında ilk söylediği şey ne biliyor musun? İlk 15 dakika çok önemli. Eyvallah. Yedik golü abi 15 dakikada. Ne oldu? Gönderdin sen benim beynime de o mesajı.
1: Kaybettik algısını yerleştirdin.
0: Olur mu abi, niye 15 dakika ya? 15'te yemedim, 16'da yenince ne olacak abi? Ya niye takılıyorsun? Maç 90 artı, teknik direktör 90 artıyı anlatır. Düdük çalar, maç başlar, düdük çalar, maç biter, bitti. O süreye kadar her dakikasında bir hikaye vardır. Nedir ilk 15 dakika, 20 dakika? Dün bir yorum dinliyorum, eski Fenerbahçeli bir abimiz yayıncı kurdu. Diyor ki ilk 15 dakika gol atması, ilk yarı gol atarak içir. Ya niye, niye? Niye ya? Ne oluyor mesela yani? Bu kadar maç izledik. Mesela neyle anlatacaksın Mısır-Arjantin maçını? Yorumluyorsun. Sen gittin Arjantinli eski futbolcusun. Ne diyeceksin? Senin dediğinin tam tersi olmuş. İlk 15 dakika, ilk yarı 70'e kadar 2-0 geride Arjantin. 3-2 oldu. Nasıl anlatacaksın abi şimdi? Senin bütün o anlattığın şey çürüdü gitti.
1: Ya da İngiltere, Arjantin.
0: Ya da İngiltere var. Şey var. Yine aynı şekilde İngiltere, Hırvatistan var. Bir sürü maç var.
1: Örnekler
0: ya, çıkın şu geçmişte birilerinin size anlattığı şeyden. Varsa yeni düşünceleriniz, anlatacağınız yeni şeyler varsa eyvallah. Çok da güzel bir söz diyorum. Dünde kaldı, düne ait ne varsa. Değil mi? Yeni şeyler söylemek lazım. Baba sizin yeni hiçbir şey söyleyeceğiniz hiçbir şey yok. Ve sırf eski futbolcu olduğunuz için, geçmişte iyi futbolcu olduğunuz için acayip de bir şeysiniz yani o konuda da. Herkesten iyi bildiğinizi zannediyorsunuz. Ya bir bakın etrafınıza ya. Ya bak ben Çetin Yılmaz, basketbol koçu değil mi Çetin Yılmaz, işte 12 devam. Ya dinliyorum. Ya inanılmaz ya, yani nasıl futbol camiasında bir tane Çetin Yılmaz aklı futbol camiasında olmaz ya. Ya o kadar güzel anlatıyor ki gelişimi, o süreci.
1: Ama basketbol koçların hepsi anlatıyor bir İbrahim abi.
0: Abi niye biz anlatamıyoruz?
1: Mesela Ergin
0: yani?
1: Ataman'ı da çok sevmeyen olabilir ama adam anlatıyor mesela oyunda neden kaybettiğini, nasıl olduğunu.
0: Ama bak
1: setlerini.
0: Ya tavsiye ediyorum Çetin Yılmaz'ın videolarını, konuşmalarını, bak hepsini izliyorum. Ya o kadar besleniyorum ki yani. Acayip bakış açısı, bakış açını değiştir diyor ya şeyde, neydi o film?
1: Cem Yılmaz'ın
0: bakış açını değiştir diyor. Bir anlatıyor ama bakış açını değiştirdiğinde acayip şeyler ortaya çıkıyor yani. futbola dair bir sürü şey de bağlayabiliyorsun.
1: Av mevsimi.
0: Niye biz bulamadık abi yani? Niye biz sürekli bir yerde tıkanıp kalıyoruz? İsmail Kartal, Okan Buruk. Niye biz bir tane İsmail Kartal'dan, Okan Buruk'tan şöyle ufkumuzu açacak? Ya da Sergen Yalçın'dan, Emre Belezoğlu'ndan. Ne diyor Emre Belezoğlu? Cihan Yılmaz diyor beni küme düşürmeye çalıştı hakem. Cihan Yılmaz mıydı?
1: Cihan Aydın.
0: Cihan Aydın. Küme düşürmeye çalıştı beni diyor ya. Abi bu nasıl bir şey? Sen bu düşünceyle olmaz hocam. Bak dünyanın en iyi insanı da olabilirsin. Benim de milli takımlardan takım arkadaşım ya. Ama olmaz. Dinle Caner Erkin'i. Yarın Caner Erkin'e takım teslim edecekler. Bugünün yorumcusu ne diyor Kukure'ye için? Yok bende böyle bir oyuncu diyor. Ya Kukure'ye teknik anlamda bende yok diyene ben nasıl takım teslim edeyim ya?
1: Onu kaçırmışım öyle mi dedi?
0: Yok dedi Kukure'ye dedi ya hiç dedi beğendiğim bir oyuncu değil dedi ya. Ve kendini Türkiye'nin en iyi sol beklerinden biri görüyor. Hakan Ünsal'ları, Abdullah Ercan'ları izlemiş, Ergün Pembe'leri izlemiş. Kendi analizini yapmayı bilmeyen bir insana nasıl ben takım teslim edeyim ya? Caner sen iyi futbolcuydun kabul ediyorum ama bak sen kendi analizini yapamıyorsun. Sakaryaspor diyor ki Sakaryaspor diyor beni diyor şampiyonla oynayacak bir kadro kuracağız diye davet etti ama diyor öyle yapmadılar. Ya Caner sana bildiğim kadarıyla söylüyorum 25 milyon TL'ye vermiş Sakaryaspor.
1: Tabii.
0: 4 defa kırmızı kart gördün ya. Bunlardan bir tanesi de kendi takım arkadaşına tokat attığın için. Ya bunu çıkıp hani bir öz eleştiri olarak bize anlatman gerekmiyor mu? Yarın biz sana takım teslim edeceğiz. Kendini rehabilite edememiş ve geçmişte yaptıklarında hiçbir problem olmadığını söyleyen birine ben nasıl takımı teslim edeyim? Şimdi değil ama diyor sonra teknik direktörlük yapacağım diyor. Ya sana bu ülkede bir takım teslim ederlerse o ülkede o oyun gelişmez. Burak Yılmaz'ı teslim ederse gelişmez. Emre Belezoğlu'na gelişmez. İsmail Kartal gelişmez. Bizim ihtiyacımız olan bizim oyunumuzu bak sadece teknik değil söylem anlamında da yani entelektüel birikime ihtiyacım var abi senin oraya gelecek adamların ciddi anlamda donanıma ihtiyacı var. O kadar güzel anlatıyor ki Çetin Yılmaz Hoca diyor ki bize diyor her bölgeden her kültürden oyuncular geliyor diyor değil mi işte. Amerika'nın bir bölgesinden bahsediyor. İşte daha çok siyahi insanların yaşadığı bir bölgeden bahsediyor. İşte daha diğer Amerika'nın daha eğitimli bölgesinden yetişen çocukları diyor. Düşünsene iki kültürden diyor çocuk. Birine diyor öl diyorsun ölüyor diyor. Yani o kültürle büyüyen ama diğerine diyor öl diyor niye öleyim diyor. Hani bir şey söylediğinde altını doldurman gerekiyor diyor. Şimdi iki tane farklı kültürde aynı şey futbol için de geçerli bir farkı yok ki. Şimdi ben Gazi Osman Paşa'dan geliyorum. O kültürle büyümüşüm. Bana yat da yatayım, kalk da kalkayım. Ama atıyorum Beşiktaş'ta bizim Aytek'ten söyleyeyim. O daha hani özel okulda daha Aytek'e yat dediğin zaman yatmıyor. Niye yatayım diyor. Çünkü mantık olarak sorguluyor. Şimdi iki farklı kültür ve sen bunları bir arada yönetmek zorundasın. Ve herkese aynı şeyi söyleyemezsin. İsmail Kartal herkese evladım diyor. Çok ne diyor şey için Fred için? Çok karakterli diyor. Çok karakterli diyor. Öteki evladım diyor. Olur mu? Yetmez. Karakter, evlat yetmez. Dolduracaksın altını sen. Asensio'yla oturduğun zaman bir şey bilmen lazım. İspanya tarihiyle ilgili bir şey bilmen lazım. Öyle şey söylemen lazım ki oyuncu içine çekmen lazım Cihan. O çocuk diyecek ki hakikaten yani acayip donanım. Ya da atıyorum teknik anlamda öyle şeyler söylemen lazım ki. Ama sen oyuncuya %75 hazırsın. Ötekine hazır mısın evet deyip ya böyle yola çıkarsan geçmiş olsun gittin bir adım ileri gidemezsin.
1: Evet biraz WhatsApp hattımızdan gelen mesajlara bakalım. Ben Caner Erkin de röportajını izlemedim ona biraz bir tık takıldım yani. Yani Kukureli'yi beğenmemesi biraz ilginç geldi. Yani Trabzonspor'un Getafe'li bir maçı vardı. Getafe'de diyebilirsin. O zaman benim dikkatimi çekmişti. O zaman yayınlarda söylemiştim. Bakın bu çocuk ileride İspanya'nın ileri gelen takımlarına gider diye ki zaten Madrid'de transfer olmuş. Ama Caner abi de yokmuş Kukurella. Ne demiş? Merhabalar. Şu an aslında takımın Uğur Şahin'e teslim etmek vardı diyor. Başar mesajını almış. Üç büyüklerden birinden teklif alsa teknik direktör olarak bu deneyimim tecrübem yok deyip red mi eder ben hazırım deyip kabul mü eder İbrahim Oğuz diyor.
0: Tabii ki reddederim. Nasıl kabul edeyim ben öyle bir donanımım yok yani o zaman bütün söylediklerimle çelişmiş oluyorum ya. Nasıl kabul edebilirim böyle bir durum?
1: Kukureya'nın tekniği olduğunu düşünüyor mu? Bence düşünüyorsa çok yanlış çünkü teknik kapasiteyle oynamıyor.
0: Teknik nedir
1: sadece
0: mesela?
1: Fizik gücü süper, ve kondisyonu var demiş. Caner Varım.
0: Teknik nedir arkadaş? teknik nedir? Hemen cevap verebilir mi? Ne ismi arkadaşımızın?
1: Caner Varım.
0: Caner.
1: Yazarsa.
0: Caner, lütfen teknik nedir? Onun bir tanımını yazarsan oradan devam edelim yani.

0: Yani Madrid aldıysa vardır bir bildiği Kuku Eylül'ün.
1: Ya teknik nedir teknik? Teknik nedir biliyor
0: musun? Ya şey diyor yani hırsıyla oynuyor demek istiyor.
1: Ya teknik nedir biliyor musun? Sana verilen görevi neyse pas, şut, orta en hızlı ve en sağlıklı şekilde aktarabilmek. Takım savunmasında uydu ucumda. Şimdi senin aklın teknik Caner Erkin şey yapıyor ya, şu kafa öyle çalışıyor. Yanlış, sana da öyle anlattı Caner.
0: Saçları biraz frenliyor yalnız. Onları kesse herhalde sağ etmeyecek kendisine. Gerçekten tam bir baş belası ya. Yapışıyor oyuncuya yani.
1: Olur mu ya şimdi
0: gerçekten
1: sen
0: bir izlemek
1: ya
0: lazım.
1: Değişen oyunun bu kadar önemli bir parçasını bende yok diyorsun. Ben sana nasıl oyunu teslim edeyim ya? Sende kim var? Sende senin gibi oyuncular varsa daha büyük problem zaten. Nasıl biz size bu işi teslim edeceğiz ya? Yani?
0: Fenerbahçe çok üst düzey transferler yapıyor fakat İsmail Bey'in özelinde konuşmak istemiyorum. Bu kadar şöhretli futbolcular gelirken bu futbolcuların da üzerinde şöhret ağırlığı olan Zico tarzı, Jesus tarzı bir teknik direktörün olması gerekirdi. Maalesef kötü düşünmek istemiyorum ama ilerleyen dönemlerde göreceğiz demiş. Caner Erkin bu açıklamasıyla yeni bir Sergen Yalçın doğurmuş mudur diyor.
1: Lüks. O düşünce aynı düşünce zaten, bir farkı yok. Yani bahsettiğim düşünce Sergen Yalçın'a benzer ifadeler kullanıyor zaten.
0: Çanakkale'den Bora bize selamlarını iletmiş, teşekkür ediyoruz Bora. Lüks bir araba alıyorsun ama ehliyetin yok diye bir mesaj gelmiş. Bugün formunda İbrahim abi güzel konuşuyor diyor Alp Türkmen. Abi Galatasaray'a ne zaman geçeceğiz acaba diyor. Okan Buruk'un açıklamaları da vardı tabii. Ben yayın yaparken dinleyenlerimiz mesaj
1: onu
0: atıyordu.
1: Onu biraz ben kaçırdım Okan Hoca'nın.
0: Şimdi yani. İbrahim abi evde zevkten dört köşedir. Elleri avuşturuyordur. Allah'ım mikrofonu bana verin, konuşmam lazım diyordur diye.
1: Ya hiçbir farkı yok. Mesela bazen mesaj atıyor şimdi. Geçen gün yayında mesaj aldım. Aynı anda iki mesaj aldım yani. Hani Galatasaray konuşurken orası Fenerbahçe TV olmuş diyor. Diğeri de orası Galatasaray TV. Yani aynı anda iki tane izleyen için, biri için çok iyi Galatasaraylıyım, diğeri için çok iyi Fenerbahçeliyim. Ya çünkü kimse yani olumsuz bir şey duymak, bu da mesela ayrı bir problemli hadise. Yine dinlediğim yorumcu abilerimden biri diyor ki olumsuz bir şey söylemeyelim, insanlar olumsuz bir şey duymak istemiyor. Ya olumsuz bir şey değil, konu ne gördüysen onu anlat. Ben şimdi görmediğim bir şeyi nasıl anlatayım? O abimiz şöyle yorum yaptı Fenerbahçe için. Muhteşem bir Fenerbahçe izledim dedi. Şimdi ben nasıl bu if? Çünkü ben çok iyi biliyorum ki İsmail davranışın bu İsmail Kartal'ın bu davranışlarıyla ilgili, bu anlattıklarıyla ilgili büyük bir çoğunluğuyla problem yaşayacak. Şimdi ben bunu bugün görüyorum. Ben bugün nasıl aksini iddia edip yarın kendimle çelişeyim? Yani sen benden şey istiyorsun. Tutarsız ol diyorsun. Tutarsız ol. Dün siyah dediğine bugün beyaz de diyorsun. Ben diyemem, kusura bakma yani. Diyemem yani. Ben inanmadığım bir şeyi nasıl söyleyeyim? Ben sana geçtiğimiz sezon sen nene 500 milyon euro olacak dediğinde mümkün değil, olmaz. Hem de en çok gol attığım maçtan sonra da söyledim sana. Olmaz.
0: Ama bu işler böyledir İbrahim abi. Kazandığında onu övmen lazım. Bak şu an televizyonda da var. Ake göz doldurdu diyor. Çocuk ilk yarı sakatlandı. Greenwood'da şovunu yaptı diyor. 84'te girdi mesela bu çocuk. Tamam, iyi futbolcu zaten de. Ya bunu yazmak zorunda izleyiciyi çekmek
1: değil,
0: için.
1: Değil zorunda.
0: Yok
1: ya.
0: Televizyon için söylüyor.
1: Ya bak ben şahane
0: zeki insanlar
1: bak,
0: zaten
1: şahane
0: anlıyor.
1: Bir video izledim. Can Bartu'nun Can Bartu'ydu yanlış hatırlamıyorsam. Alişen'le bir videosu var. Alişen benzer ifadeleri kullanıyor. Canlı yayında. Diyor ki Can sen bu kulübün de efsanesisin diyor. Olumsuz şeyler söyleme diyor kulüp için diyor. O da aynı benim söylediğim şeyi söylüyor.
0: Gördüğümü
1: diyor ki
0: söylüyor.
1: Ben gördüğümü söylüyorum diyor. Bu beni diyor niye taraftara düşman yapsın diyor. Tam tersi diyor. Sen buradan analizini yap, eksiğini diyor çıkar diyor. Şimdi ben niye diyor olumsuz gördüğüm bir şeyi diyor sırf taraftarın hoşuna gidecek diye olumlu diye söyleyeyim. Yarın diyor bu söylediğimle çelişeceğim ya diyor. Şimdi vardı geçmişte böyle insanlar. Ama bu maalesef biraz önce söylediğim insan sayısını arttırdın. Tutarsız olmasını istedin. Çünkü insanlarda mahcup olma diye bir şey yok. Dün siyah dediğine bugün çok rahat beyaz diyebiliyorlar. İzliyorum mesela en çok izlenen program yapan insanlardan birinin videosunu izledim. Dün bu futbolcu değil dediğine bugün şahane futbolcu diyor.
0: Dün bu oyuna şapka çıkarılır diyenler de var.
1: Ya şimdi ben ne diyeyim abi? Ben onu biliyorum niye onu söylediğini ama ben söyleyemem. Ha, şu da değil, ben olumlu bir şeyde sürekli olumlu ama şimdi sen bana bir şey sordun değil mi? Fenerbahçe maçıyla ilgili ne düşünüyorsun? Şimdi temel yani bir kere zaten bir teknik direktörünün sağlıklı bir şekilde yorumlanması için 6-8 hafta diyorum değil mi? 2 ayı var zaten.

0: daha bir ayını tamamlamamış bir organizasyonda çok keskin ifade kullanmaz. Ben daha çok davranış üzerinden gidiyorum. Söylem üzerinden, iletişim üzerinden. Bu anlatı sağlıklı anlatı değil. Burada Fenerbahçe'nin bir problemi ortadan kaldırması gerekiyor. Bunu söylemek zorundayım. Çünkü böyle bir problem var.
1: Bir de insanlar genelde işte böyle XG üzerinden, gol beklentisi, pas ve topa sahip olma üzerinden maç yiyorum diyor. Ama senin orada verdiğin ince bir nüans vardı. Neden bu kadar faul yaptı
0: ya
1: o zaman?
0: Bu kadar topa sahip olan bir takım nasıl 15 faul yapar ya? Burada oyunun bütününde bir problem var. Bir şey anlatıyor sana bu. Bunu teknik direktör anlatır. 94 ikili mücadelenin o 49'unu. Ha şöyle de diyebilirsin. Ama orada da kalite farkıyla onu ortadan kaldırma. Onlar sana göre bir hafta erken açmış. Fiziksel olarak lig oynayacaklar ya. Hani o da anlaşılabilir bir durum. Ama arada da çok ciddi kalite farkı var ya. Oyuncu kalitesi farkı. Onu da bir şekilde senin bertaraf etmen lazım. Bu istatistik benim için çok önemli. Rakip 11 faul yapıyor. %80 topa sahip oluyorsun. Sen 15 faul yapıyorsun. Ve diğer problemli yine istatistik üzerinden bak şimdi not almışım onu. 25 orta yapmışsın. Santraforum yok dediğin oyuna 25 orta yapmışsın. Ya bu da problem değil mi bir teknik direktör olarak?
1: 6 isabetli.
0: 25'te 6 isabet korkunç.
1: Rakipte 8'de 2.
0: 19 tane sağlıklı hata gereksiz yere sonlandırmışsın. Şimdi bunu niye biz konuşmuyoruz toplum olarak? Arkadaş santraforum yok dediğin bir oyuna niye 25 defa topu havaya gönderdin? Sen anlatman gerekmiyor mu teknik direktör olarak bunu? Sizin de bunu sormanız gerekmiyor mu? Yani bilmiyorum. Yoksa XC 28, XC 60 ya o yapar ya ona ne bakıyorsun sen? Ben çok gördüm XC 3'lerde diğerinin 0'larda maçın 1-1 bittiğini çok gördüm.
1: Yani birinin final 0-0. Maçı işte Arjantin maçı uzatmaları olmasaydı bir puan almışlardı.
0: Nasıl olacak yani şimdi?
1: Final maçı olmasaydı.
0: Olur mu ya şimdi al sana XC bilmem ne.
1: Hepsi 0'da Arjantin. Yani şimdi 116'da ilk üçtürü.
0: Aldı puanı abi.
1: Normal şartlarda hani lig usulü olsa puanı almıştı.
0: Aldı puanı şimdi sen ne anlattın oradan bana yani. Onun şeyi yok. Faydası yok o işin sana yani. Bence oradan bak.
1: Bana göre Fenerbahçe'de İsmail Kartal oyununda Skriniar'la oynaması çok riskli demiş. Çünkü çok ağır ve çok geçiş oyununda pozisyon yiyor demiş. İbrahim Yavuz buna katılır mı diyor.
0: Skriniar'ı Fenerbahçe'de kaç maç izledim bilmiyorum ama en kötü maçını izledim diyebilirim yani. En kötü Skriniar oyununu izledim.
1: Değil mi? Geçen sene takımın bel kemiğiydi.
0: Ya inanılmaz bak bütün hamlelerinde ama orada biraz tabii şöyle de yorumladım. Kolay değildir yanındaki oyuncu değişti. Biz hep anlatıyoruz değil mi? Merkezdeki oyuncuların uyumu çok belirleyici olur. İstediği tabii. kadar deneyimli oyuncu olsun. Beraber oynama alışkanlığı. Ben hiç Skriniar'ı bu kadar öne gittiğini görmedim. Çünkü Skriniar'ın en büyük defosudur. Öne gittiğinde geniş alanda yakalanır. Farkında zaten. Hatırla ilk yarının 10. dakikalarıydı. Rakiple birebir kaldı geniş alanda normalde yani oyalayabilir değil mi kalabalık orada hemen faul yaptı çünkü biliyor kendi eksikliğini rakip yanından vurduğu an yetişemeyecek ona bak yaptığı faullerin tamamı aslında oyalamaya muhtaç bir durumda hepsinde faul yaptı.
1: Ya dediğin gibi oynama alışkanlığı en yakın örneği işte Eintracht Frankfurt Abdülkerim'i bir çıkardı hoca Galatasaray sıkıntı.
0: Hatırla değil mi yani darmadağın oldu savunmada şimdi tabii. Sen orada bir istikrara teslim olmak zorundasın o çok belirleyici kolay değildir yani hemen Ake Skriniar uyumunu yakalamak o problemi yaşadığını düşünüyorum yani.
1: İbrahim seni seviyoruz tamam da sen de ikinci üçüncü ligden başlayıp risk alsan da izlesek seni. Ben adayım de tut şu cenazenin bir ucundan demiş.
0: Ben şunu ben yaptım antrenörlük Sarıyer'de yardımcı antrenörlük yaptım. Ben bu ülkede hani beni de geç ya ben niye kendimden örnek veriyorum? Sana örnek vereyim o arkadaşımıza. Ben Beyoğlu Yeni Çarşı'da Efe İnancı 3 senedir izliyorum. Efe İnanç 3 senenin sonunda hala üst liglerde antrenörlük yapamıyorsa bu ülkenin ayıbı. Bak bu ülkenin ayıbı. Sayıyı arttırırım bir sürü böyle isim var. Uğur Uçar'la ilgili ben ne dedim daha ilk başladığında Uğur Uçar fark yaratacak demiştim değil mi? Bugün Süper Lig'de bir teknik direktör.
1: İnşallah yolları ayırmazlar öyle bir hata yapmaz.
0: Yani çünkü. Ama Uğur'da o gelişim var yani tabii. Sonuçta teknik. Yani
1: ayrılsa bile bulur diyorsun.
0: Beni
1: abi.
0: Geç senin derdin ben anlatıyorum. Ver diyorum ben biliyorum çünkü Efe İnancı'nın başına gelenler benim de başıma gelecek. Benim başarımla ilgilenmeyecek insanlar. Çünkü ben biliyorum ki Efe İnanç orada 3 senedir tekrar yaparken, gelişirken Caner Erkin de şeyi çok iyi biliyor. İstediği an Süper Lig'den başlayacak. Efe İnanç'ın önüne geçecek.
1: Tabii Eyüp'ün hocası boşalacak. Başakşehir'in hocası boşalacak.
0: Niye ben o işi yapayım ki? Hocası niye ben o işi yapayım ya? 3. Lig'den başlayıp başarılı olduğuma bana takım vermeyecekler ki. Ne yapacak? Gidecek Recep Uçar'a verecek. Niye? Abdullah Avcı'nın yardımcısıydı. Yaptı mı Recep Uçar 3.

0: birincilikte, ikincilikte tekrar.
1: Ya da İlhan Hoca ya da Çağdaş Hoca'ya verecek.
0: Yapmayacak, onlara verecekler yani.
1: İrfan Buz'a vermiyorlar bu aralar. Eskiden çok verirlerdi İrfan Hoca'ya. Hangi takımda acaba?
0: İrfan Hoca en son Sakarya'daydı.
1: Verdiler mi?
0: Sakarya'daydı en son, yok. Yani vermeyecekler. Çünkü hazır isimler var. İsmail Kartal'ın sence, sevgili arkadaşım, normal mi Fenerbahçe'nin dördüncü kez takımın başına gelmesi? Üç defa problemi ortadan kaldırmamış biri dördüncü defa. Niye? Fenerbahçe'de futbol oynamış. Dönemde, o dönem Aziz Yıldırım'ın çok sevdiği isimlerden biriymiş. Sen İran'daki başarısından dolayı mı gittin verdin? Ya da Rize Spor'da, Konya Spor'da başarısından dolayı mı gittin verdin Fenerbahçe'yi İsmail Kartal'a?
1: Ya İran çok eklemeye, sonradan gitti ya İran. Onu belki çok ekleyemeyebiliriz ama dediğin gibi Fenerbahçe yeterli zaten.
0: Ya vermedin.
1: Rize ya Fenerbahçe. Şey,
0: şimdi ben bana diyorum ki git yap diyorsun. Vermeyecek ki bana, ben biliyorum o şansı yani. Keşke öyle olsa. Yoksa ben niye yapmayayım antrenörlük ya? Yani sahanın içinde bu kadar hayatı geçmiş bir insan olmak istemez mi orada? Ama vermeyecekler bana o şansı ya.
1: Karademir Engin, İbo süpersin diyor. Bir gün kötü futbolcu, yarın aynı futbolcuya çok iyi diyen kesin başka bir yorumcudur demiş. Kukure'ye aynı bizim Recep Çetin'e benziyor. O da aynıydı. Kene gibi yapışırdı adama. Ama kendi kalesine öyle bir gol attı ki tarihe geçti demiş. Evet, o meşhur.
0: Recep Hoca'nın da çok güzel mil takımda bir golü vardır. Uzaktan orta sahadan böyle orta yaptı. Orada maçtan sonra soruyorlar. Hani hocam orta mı şut mu? Arkadaşlarıma diyor, kızdım o an diyor. O öfkeyle vurdum, gol oldu.
1: Az önceki dinleyenimiz teknikle ilgili yazmış. Teknik bence bir beceridir. Yanlışım varsa düzeltin. Ve becerili olduğunu düşünmüyorum. Sadece hırsıyla oynayan
0: yok,
1: bir oyuncu.
0: Yok, aman.
1: Tabii ki bu benim düşüncem. Sizin de düşüncenize saygım var.
0: Teknik
1: demiş.
0: Size yanlış anlatılmış. Anlıyorum ben niye öyle yorum yaptığını. Şey de teknik o zaman. Mesela onu oynat, o daha mantıklı. Bir tane top sektiren var sürekli. Acayip sektiriyor topu. Şeylerde hep böyle dünya kupalarında geziyor bir tane. Çok takip.
1: Ya bize yani şöyle futbol severlere anlatılan teknik, bileklerine hakim insan teknik insandır. İşte neyin var? İşte anladın mı?
0: Yaz. Teknik, taktik, onları yaz, daha iyi anlarsın yani. Bugünün oyununa yorumla. Teknik öyle bir şey değil ya. O zaman en çok sektiren, değil mi? Onları al oynat o zaman.
1: Salon
0: yani.
1: Futbolundan kap getiriyorsun.
0: Salon futbolundan. Bir tane Türk bir çocuk var, geçen gün gördüm. Acayip şeyler yapıyor
1: Muhammed
0: yani.
1: Muhammed de çok iyi sektiriyordu. Beşiktaş'ın hani gelecek vadeden oyuncusu.
0: Olur mu
1: stüdyoda
0: yani?
1: Falan
0: teknikse teknik. Ya oynat bakalım onu. Niye Arda Güler iki sene çıkamadı Real Madrid'de bir tane maça doğru düzgün? İşte senin tekniğin var onda. Yapabilirdi. Ama kuvvet değil mi? Kuvvetli onu harmanladığında bir kıymeti oluyor yani. O yüzden Kukure'ye senin bugün izlediğin futbolun en önemli organizasyonun en önemli parçalarından biri.
1: Kene.
0: Adam mesela onun hocası ona şey demiyor. Sen git ortayı yap, geri dönme demiyor. Ortayı yapıyor, sonra ters kademeye tekrar o geliyor oraya.
1: Aslında Genduzi de Lazio'da öyleydi. Kukureya'nın orta saha hali gibiydi. O da kene gibi yapışıyordu ama Fenerbahçe'de sanki yine kötü değil tabii. İbrahim hocamı geçen gün televizyonda izledim. Saçları kendi rengi mi yoksa boya mı diyor.
0: Kendi rengi hocam.
1: Gökserin Özbayrak. Beyaz olmamasına şaşırıyorsun değil mi? Ben de şaşırıyorum. Demek ki geçmişte kazanılan para saç beyazlatmıyor. Çok tutamamış ama sanki.
0: Ya, bir arkadaşım var, Özgür Akyürek diye o takım arkadaşım. O da sürekli ya Allah aşkına şu boyanın markasını ver diyor. Bak, ayıp ediyorsun.
1: Ama yani sakalda da yok ki. Hani,
0: var
1: sakalda biraz var. Yani. Saçlarda.
0: Yani.
1: Şey derler abi, hani sen öyle bir insan mısın? Hani, gamsız insanların saçı beyazlamaz derler. Gamsızlık var mıdır?
0: Yani şöyleyimdir ben aslında. Hayatı şöyle yaşamaya çalışıyorum. Bir problem
1: yanlış,
0: var.
1: Yanlış anlamasınlar saçları beyazlamayanlar. Yani öyle söylendiği için.
0: Ya öyle denir. Ama ben şöyle yaşamaya çalışıyorum hayatımızda. Bir problem oldu değil mi Cihan? Yani ben böyle ahlanmaktan, vahlanmaktan çok o an onu nasıl çözebilirim? Yani çözebilecek güç, kontrol bendeyse halletmeye çalışırım. Değilse yapacak bir şey yok.
1: Çok
0: teslim
1: kafaya
0: olurum
1: takmam
0: hemen.
1: Diyorsun.
0: Hemen teslim olurum. Ya yani kolay değil, bunu öyle hemen halledemiyorsun ama böyle yaşamaya çalışıyorum. Ve hayatın öyle çok da uzun olduğunu düşünmüyorum. Zaman çok hızlı geçiyor. O yüzden mümkün olduğunca o işlere çok böyle yani bir tane arkadaşımla geçen gün kahvaltı yaptım. Şey var, lojistik şirketi var. Abi çocuğu bir gördüm. Sürekli telefonda ve sürekli agresif. Şoförlerle kavga ediyor oraya buraya. Dedim oğlum sen ne yapıyorsun dedim.
1: Hayat mı geçer?
0: Böyle hayat mı geçer? Abi dedi işte ya dedim tamam da yapacak bir şey yok ya. Ben mesela onun yanında gerildim mesela. Onunla bir daha o konuda programları gözden geçireceğim yani.
1: Ya bir hata yapılmış herhalde.
0: Ya işte

0: eksik olan mevzuyu neden olduğunu altını doldurarak anlatırsan ikna olur. Neden kötü? Kötü diyorsun. Neden? Kötü abi diyorsun. Şimdi öyle olunca tabii ikna olmuyor. Orada başka bir şey arıyor altında. Ama söylemen lazım. Neden İsmail Kartal'la devam edilmeli? Ya da neden devam edilmeli? Neden üçlü oynanmalı ya da oynanmamalı? Onu anlatacaksın ki ikna olursa eyvallah. Bir de şöyle bir durum da yok bu arada. Yani bizim her söylediğimizde doğru diye bir şey yok. Biz fikrimizi söylüyoruz. Deneyimlerimiz yanılabiliriz tabii. Yani bu da tabii gayet normal bir şey yani.
1: Fenerbahçe 34. mekanize topçu Tugay'ından tezkereler ne zaman alınır? 40 kişiyle antrenmana çıkmak nedir? Hocam bu konuya ne der?
0: İnanılmaz yani. Daha
1: geçen
0: önce
1: hafta
0: de
1: bayağı bulaştı
0: evet,
1: konu.
0: Yani bu, oradan hiç sağlıklı antrenman çıkmaz ya.
1: 6. hafta İsmail Kartal'ı süzgeçten geçirir misin İbrahim abi demiş. Muhammed'i iyi tanır İbrahim hocam. Aynı ilçeden olduğundan Muhammed Karadeniz evet. mahallesinden.
0: Ben de Gazi Osman Paşa yani Seyit Ateş'ten dolayı özellikle iyi bilirim. Onun futbol akademisinden yetişen bir oyuncuydu. Ama olmadı gelişimi maalesef yani.
1: Evet nasıl olmadı yani? Oğlum, NTV falan çıkıyordu.
0: Neler dedi değil mi? Neler bayağı böyle. Yani.
1: İsmail Kartal'ın 99 puan aldığı sezonda Fenerbahçe'ye 45 artılarda 90'larda kaç tane penaltı çalınmış bir baksın demiş Selim Sarı.
0: Ya ona çalındı, sana da çalındı şimdi. Yani onu bence o taraftan hiç bakma.
1: Ona
0: yani.
1: Girersek çıkamayız.
0: Çıkamıyorsun çünkü öteki de diyor ki sana da bu maçta bu verildi. O, İbrahim, kimsenin işine yaramaz.
1: İbrahim Bey'in en sevdiği yayın saatleri gelmiş diyor. İsmail Kartal'a tercüman verilirse iş çözülür mü? O zaman eleştirmez misiniz diyor. Ya tercüman değil de hani başka birisi demiş iletişim.
0: Ya bunları söylemeyiz tabii ki. Yani sonuçta ya bu bir de bizim için de geçerli değil. Bu konu bizim ihtiyacımız olur. Tam tersi hatta. Ya, yorumcuların talep ettiği İsmail Kartal olur. Oradan anlatacak çok şey çıkar. Ama kendi takımına zarar verir. Asensio'ya zarar verir. Semedo'ya zarar verir. Kante'ye zarar verir. Bu dil zarar verir. Kayıt bu anlattıklarını kabul etmez. Kayıt çünkü Semedo'ya çıktıktan sonra der ki olmaz öyle şey der. Ucuma gidiyorsan geri de döneceksin. Öyle ucuma gidip orada bireysel anlamda yeteneklerini sergile geri dönmesen de oluru kayıt kabul etmez. Onun futbol eğitimi, kültürü, deneyimi onun öyle olmadığını biliyor çünkü o.
1: Volkan yazmış. Fatih Terim veya Okan Buruk bazı futbolcular için bu camianın evladı dediği birçok maç sonu oldu. Aynı yorumu yaptı mı? Cümle cımbızladı mı? Daha ilk resmi maçta kendisini şampiyon kabul ediyor. Taraftar nasıl ikna olmuyor o zaman diyor. İbrahim Bey taraftara borcumuz var demiş. O cümleyi eleştiriyor. Demesin mi İbrahim Bey takım şarampolden yuvarlanacaktı diye demiş. Böyle bir salvo yapmış sana.
0: Ben anlayamadım da şöyle.
1: Şey diyor yani takıma borcumuz var demesin mi diyor. Kurmasın yani
0: demesin
1: mı?
0: Niye borcu olsun taraftara?
1: Sen
0: ben
1: de kendisiyle
0: yani.
1: Çelişiyor dedin yani.
0: Çelişiyor çünkü şampiyon olduğunu iddia edip ondan sonra borcum var diyor. Yani niye borcu olsun? Halletmiş ya. Onluk bir sorun yokmuş.
1: Ya sen diyorsun ki ben taraftar olsam ya hocam niye borcumuz vardı hani?
0: Evet yani.
1: Şampiyon
0: sen,
1: olduk demedin.
0: Olduk dedin ya. Sen yani bir insanın birine yani borcu orada şöyle anlatıyor. Şampiyon yapamadım olarak anlatıyor değil mi? Ama bir önceki konuşmasında da yaptığını, tescillendiğini, çalındığını söylüyor. Çelişmiyor mu orada yani? Benim anlatmak istediğim o. Neye itiraz etmiş onu anlayamadım ya.
1: Aytek abi yazmış. Selam olsun. Hoş geldin abi. Asensio'yu %70 hazır bulan birisi bu haliyle Fred ve İrfan'a nasıl %100
0: ya
1: görebiliyor?
0: İnanılmaz mesela. O da ayrı bir konu. Yani
1: yukarıdan bir müdahale mi geldi
0: İrfan'ın,
1: demiş.
0: İrfan'ın Aziz Yıldırım'dan hazır olduğuna ikna oluyorsun. Asensio'nun hazır olmadığını söylüyorsun. İnanılmaz yani. Eğer gerçekten öyleyse de senin dediğin düşünceyle devam edelim. İrfan bu haliyle hazır, Asensio hazır değil. O zaman Asensio'nun durumunu düşünmek dahi istemem. İçler acısı bir durum var. Yani bunun da altındaysa Asensio, Fenerbahçe'de fiziksel anlamda o bahsettiğim 6-8 haftanın falan çok uzun zaman geçmesi gerekiyor. 6-8 haftanın çok ötesinde bir durum. O daha tehlikeli. Ya şu İrfan'dan Asensio nasıl daha kötü durumda olabilir ya? Orada bir sorun var. Bak o yüzden anlatıda bak sürekli anlatıda problem var. Ya şimdi demez mi ya biri sen şundan da mı fiziksel olarak hazır değilsin? Arkadaş yani izlemiyor mu o da İrfan'ın fiziksel durumunu görmüyor mu?
1: İsmail Hoca evlatçılık mı yapacak sence? Hani İsmail İrfan Can'la önceden çalıştı. Fred takımda kalacak dedi.
0: Hani böyle ya şimdi teknik direktörler genelde
1: ya da bildiği oyuncular olduğu için onlarla mı oynamayı tercih ediyor?
0: Anlaşılabilir bir durum onu anlayabilirim yani. Şimdi ben teknik direktör olsam daha önce çalıştığım

0: Ünder niye yazmadın listeye Cengiz Ünder'i? Olmaz. O biraz daha yerli oyunculara temas edeyim. İşte bak yine orada altında yatan temel sebep kendi eksikliğinle alakalı bir durum. Sen yeterince bilgi konusunda donanıma sahipsen o işlere hiç bulaşmazsın. Asensio'yu da ikna edersin. Kante'yi de ikna edersin. Ama bilgiyle ikna edersin. Oyuncu ona ikna olur. Şimdi sen o konudaki eksikliğinin farkındasın. O yüzden sarılıyorsun Fred'e, geçmişteki oyuncularına. Yapma diyorum ben de. Faydası olmayacak bu işin sana.
1: Evet, yani Cengiz'de de 15 milyon euro para verilmişti. Artı 5 de maaş verilmişti. Şimdi, üzülüyorum bu paralara. Ya ben Galatasaray'da yapmışım. Cuesta, Yelerte falan böyle. Yani. Ama şimdi rakamlar yani.
0: Bak bizim Ali Naci'yi dinliyorum sabah Aydın Cingöz'le beraber. Ali Naci diyor ki işte diyor Galatasaray'ın diyor John Duran'a talip olmasının temel sebebi diyor bonservisinin düşük olmasıydı diyor. İşte o ya değil abi, yanlış. Olmaz, talip olmaz. Mental, fiziksel anlamda burada bu kadar sorun yaşamış oyuncuyla falan zaman kaybedemezsiniz. Başka bir yerden bakın gelişmek istiyorsanız. Bırak John Duran'ı. 3 liraya geliyorum diyorsa da alma John Duran'ı. Konu John Duran'ın maaşı değil. Bu kadar fiziksel anlamda problem yaşayan, özür dilerim, mental anlamda problem yaşayan bir oyuncunun geleceğine talip olunmaz. Hele hele 4 senesini geçirmiş bir teknik direktörden, bir tane altyapıdan oyuncu ya da kendi dokunuşuyla. Ya şurada bir haber okudum bak, gerçekten insan sinirleniyor biliyor musun? Gardi demiş ki şu oyuncuyu önermiş Gardi. Ya Gardi kim ya? Gardi kim arkadaş? Menajer ya. Niye bu gardı gelip sizden bir tanesini alıp o tarafa götürmüyor da sürekli size birilerini getiriyor? Alsa ya buradan götürsün şeyleri. Götürsün Ahmet Kutucu'yu gardı. Götürsün, yardım etsin sana. Alsın Okan Buruk'u götürsün İtalya'da bir yere. Niye götüremiyor? Sürekli ama birilerini sana getiriyor. Gardı kim ya?
1: John Duran olayı iyi oldu zaten. Bu son şansı. Bu arada Benfica satın alma opsiyonunu falan kullanmamış. Yani tamamen inisiyatif Benfica.
0: Ya bırak Benfica geliştirsin. Benfica'nın bak.
1: Son şansı bence. Olmazsa Deportivo'da falan oynar.
0: Bak, Benfica'nın arşivinde böyle çok oyuncu var geliştirmiş. Sen de Okan Buruk olarak yok. Yok abi. Yelert'i geliştirdin mi? Kazımcan'ı geliştirdin mi? Ya Cuesta sayısını unuttum yahu, bir sürü. Ya Yunus bile, Yunus geldi sana en fit zamanı Adana Demir'de. Aldın oyuncuyu, tanınmaz hale getirdin. Gitti Leicester City'ye. Bak devre arası. Döndü. Yine yoktu planlamanda. Tete, Ziyech, Zaha, Kerem. Beşiktaş maçından sonra. Dördü problem yaşadı. Gönderdin. Çaresizlikten Yunus'la aldın gittin. Kimseye dokunmamışsın. Niye ben bu kadar hiçbir oyuncunun gelişimine dokunmamış bir teknik direktöre al bunun gelişimine dokun diyeyim ki? Can Uzun'da benzer bir durum biliyor musun? Hayatta almam Dursun Özbek olsam Can Uzun'u. Ya derim ki Okan Buruk, hocam sen böyle hiçbir oyuncuyu geliştirmedin ya, ben niye buna bu parayı vereyim yani? Hangisi bana bir tane söyle geliştirdin, ben sana Bruno'yu alayım diyeyim. Sen böyle oyuncularla, çünkü sen onlara özgürlük veriyorsun, onların yetenekleri de burada belirliyor. Ben sana Bruno'yu alayım, ben sana Osimhen'i alayım, ben sana Icardi'yi alayım, Mertens'i alayım. Sen bunlarla oynuyorsun. Geliştirmedin kimseyi ya. Bir tane oyuncu gelişmez mi koca Galatasaray'da?
1: Almışken
0: 4 sene.
1: Musiala'yı falan da al bari ya. Alıyorsun ya bari.
0: Ya al Musiala, Bruno. Kim alıyor? Ben Bruno'yu alırım ama mesela. Bruno Fernandes'i. Niye alırım Bruno'yu? Bruno'nun futbol oynadığı kulübün içinde bulunduğu durum Galatasaray'a çok benziyor. Bruno da mesela United tarihinde hiç bu kadar planlamanın dışında bir oyun oynamamıştı. Ve Bruno tam anlamıyla Galatasaray'a uygun bir oyuncu biliyor musun? Hiç yabancılık çekmez burada. Oradaki benzer davranışlar. Orada da mesela Ferguson'dan sonra hiç olmadığı kadar teknik direktör, oyuncu, sistem. Çok böyle sürekli bir değişime giden. Tam sana uygun. Problemi kendin çöz. O yüzden Galatasaray'a gidecekse hemen Bruno'ya gitsin. Canamana sakın gitmesin, çocuğa da yazık eder yani.
1: Tabii her oyuncu da 30'dan sonra Messi, Mertens, Di Maria olacak diye de bir kaydı yok. Bunun Falcao'su, Van Persie'si, Zaha'sı da var.
0: Şey çözer, burada çözer. Yani burada, olur mu diyorsun? Bruno burada çözer ya. Ne olacak abi burada zaten? Yani 3 tane takımla oynuyorsun sen yani. 4. takımın yok ki Türkiye'nin.
1: Mirza, İbrahim abiye ve Cihan Dişli'ye selam olsun demiş.
0: Selamlar. Sağ ol Mirza'cığım.
1: Korkuyorum. İbrahim Yavuz çarpılacak. Mertens, Torreira, Icardi, Osimhen, Sanchez'i getiren Gardi kim diyor demiş.
0: Ya ben ne diyorum?
1: Ya kim getirir, derken neden bu
0: sevgili
1: kadar?
0: Sevgili kardeşim getirir ya getirir ne?

0: parayı, sen de parayı bana ver dedi. Vallahi bak senle beraber ikimiz bineriz uçağa, özel uçağa, İtalya'dan herkesi getirir, ver bize parayı. Ya gardi ne gardi, kim ya, parayı veriyorsun, o da onu telefonla arıyor ya. Ben yaptım menajerlik, biliyorum sistemi. Bir şey değişmiyor, ver parayı, herkesi getiriyorlar. Mertens'i getirmiş dedi ya. Sanki Mertens bedavaya gelmiş. Gardi demiş ki al şurada 2 sene benim için. Sen Mertens'in aldığı parayı biliyor musun? Mertens nerede aldı Galatasaray'da kazanacağı parayı? Aa hala diyor. Niye götürmüyor Barış Alper'ini senin Milano'ya? Yunus'unu niye götürmüyor Milano'ya Gardi? Hocanı niye götürmüyor? Talep etsene Gardi, bu kadar güçlü etkili bir adamsa. Gerçekten ben anlamıyorum, biz nasıl bir şeyiz.
1: Yok mudur yani bir bağlantısı falan? O kadar yıl biraz olsun
0: diyorsun. Olacak tabii ki bağlantı, ne var? Menajer ya bu adam, işi o, nasıl olmayacak ya? Bağlantısı diyor, olacak tabii. Ama onun gücü belirlemiyor ya, senin paran belirliyor, onu anlatmak istiyorum ya.
1: Bir nevi komisyonculuk.
0: Yani. Getirsin Bruno'yu o zaman 12 milyon euroya, bak 20 küsur istiyormuş. Girsin araya 12'ye, ben hallederim desin bu işi ya. Gardi ya. Aa, inanılmaz abi bu ülke var ya, bak ya. Ya ben şu haberi okudum ya. Barış Alper'in menajeri Tuncay Maldan'a kızıyor taraftar. Bak kızıyor, para. Ya arkadaş, Gardi'nin aldığı menajerlik ücreti helal de, Tuncay'ınki niye helal değil ya? O da menajer ya, o niye almasın abi yani? Ona gelince saldırıyorsun. Gardi'ye helal, bir de üçlü çektiriyorsun Gardi'ye. Acayip bir şey ya.
1: O oyuncunu götürüyor ya, o yüzden herhalde. Gerçi Gardi götürse 40-50 milyona ne olma falan.
0: Ya Allah razı olsun, 50 kağıt getirdi kulübe derler, biliyor musun Gardi olunca. Acayip bir şey ya. Kendi evladına bu kadar öfkeli bir toplum olur mu ya?
1: Tabii orada süreç biraz daha sanki yanlış yönetildi gibi.
0: Ya kabul daha ediyorum. Ya kabul ediyorum. Tuncay'ın da çok eksiği var o konuda tabii ki, ama o da insan ya, o da yeni başlıyor bu işe. Onun da eksikleri var. O da öğreniyor ya. Senin Gardi'nin hiçbir eksiği yok. Kaç tane bir otur bakalım, Gardi kaç tane getirdi götürdü. Bir hesap yap bakalım. Kim karlı, kim zararlı?
1: İzmir'den Kaptan 35 yazmış. Oh, keyfi yerindedir şimdi İzmir'de. İbrahim Yavuz'u ve sizi severek dinliyorum demiş, sağ olasın. Fenerbahçe, Cengiz, İrfan, Talişka, Mert Hakan, bu tarzda adamların temizlenmesi lazım. Biraz böyle karar verme mekanizması zayıf sanki demiş. İbrahim Yavuz, az önce söyledin ya, lojistik şirketinde bir arkadaşımla bir daha görüşmeyeceğim.
0: Yok, görüşmeyeceğim demedim.
1: Çok strese girdim diye. Bu program bugün daha çok strese sokacak sanki seni. Saçlarına aklar düşebilir demiş.
0: Yok ya, niye program stresi soksun? Gayet keyif. Ben çok keyif alıyorum, bilmiyorum.
1: Gardi bizim emlakçılara benziyor demiş. Bülent, emlakçılara çok laf yok. Barış Alper'i geliştirdi demiş Ufuk. Okan Buruk için. Yunus Akgün, Barış Alper, Abdülkerim, Şalai Boye. Bunları geliştirdi demiş Şenol Görgü. İsmail Hoca yerli oyunculara dokunmak zorunda. Çünkü ligimizde şampiyonluk yerli oyunculardan geçiyor. Galatasaray yıllardır Abdülkerim, Barış, Yunus, Kerem gibi çok iyi yerli oyuncular kullanarak şampiyon oldu. Tamam demiş, yabancılar da çok önemli etkin ama ligimizde şampiyonluk ne olursa olsun yerli oyuncular olmadan olmuyor.
0: Yerli oyuncunun bence şurada etkisi çok önemli. Sonuçta yani yabancı oyuncular buraya geldiklerinde yerli oyuncuları sahanın içinde gördüğünde, performans verdiklerinde saygı duyuyorlar. Yani ben Abdülkerim olarak Osimhen'e bir şey söyleyeceksem ya da Mertens'e bir şey söyleyeceksem o anlamda rol model olmam lazım değil mi? Seni sahada görüyor, Barış Alper'i sahada görüyor, Yunus'u sahada görüyor. Ama Fenerbahçe'deki en büyük problem o zaten. Mert Hakan rol model sahada yok. Cengiz rol model sahada yok. Çağlar rol model sahada yok. İrfan rol model sahada yok. Hatırla geçen sene Samsun deplasmanında Archie Brown'la İrfan'ın yaşadığı sorunu. Dönmüş oyuncu da ona demiş ya, ne anlatıyorsun sen? Çok biliyorsan gel sahada. Öyle değil mi? Öyle demez mi yani? Şimdi o yüzden çok önemli yerli oyuncunun sahada olması. Sahada olmayacak yerli oyuncuyu çok fazla tutma. O yüzden ben ilk gün dedim. İlk gün, ilk antrenman. Çağlar, teşekkür et. Ya ikinci antrenman yok. Yan sahaya. Teşekkür ederiz. Cengiz, yan sahaya. İdmanlardan sonra da Caddebostan'da oturursunuz hep beraber. Bizden yeterince para aldınız zaten. Mert Hakan, yan sahaya. Bartu, yan sahaya. Levent, yan sahaya. Bak, Levent Mercan'ın en iyi oyunu mu? Archie Brown'un, bak yani Archie Brown örneği vermem, onu da yeterli bulduğum için değil. Sadece aynı pozisyonda oldukları için. Archie Brown'un vasat oyununa talip ol. Levent'in yapacağı ortayla Talişka'nın kafa vurması var ya, dün direkten dönen. Bak o mu? Girassi ve Semedo'nun yaptığı orta, Girassi'nin vuramadığı kafa mı? Sen yine Semedo'nun yaptığı ya da yapamadığı

0: orta Cirasi'nin vuramadığı topa talip ol. Seni Semedo Cirasi hedefe götürecek. O planlama götürecek. Levent götüremez seni hedefe. Teşekkür etmen lazım. Bak şey için yani emeği, çabası kabul ediyorum ama Fenerbahçe'nin en çok zaman kaybı bu. Benzer durum Beşiktaş'ta da geçerli. Çok zaman kaybettiler. Salih Uçan'la kaybedilen zamanı düşünsene Beşiktaş'ta. Oldu olacak, oldu olacak, oldu ya, olmayacak.
1: Ya geçen sene de o Samsun ve Karagümrük maçlarında Fenerbahçe'nin bayağı canını yakmıştı.
0: Ya olmaz yani. Olmaz yani Levent, Bartu bak şimdi mesela İsmail yani. Yüksek var değil mi? Mesela orta saha planlaması yapıyoruz Cihan değil mi? Elimizde 4 tane oyuncu var şu an. Kante, Genduzi, İsmail, Fred, 4'ü var değil mi şu an merkezde? 4 oyuncudan
1: Bartu'yu saydı mı?
0: Bartu 5. Şimdi 5 oraya fazla değil mi? Planlama için söylüyorum. Fred kalacak dedi hoca. Fred kalacaksa Kante'den şimdi nasıl vedalaşacaksın? Çok ciddi bir para var. Kimse Kante'ye o parayı vermeyecek. 5 oyuncu olmaz. Yani sen Bartu ile bir şey yapamayacaksın değil mi? O zaman senin Bartu'ya mesela ne diyeceksin, ya da yine teknik direktör olarak söyleyeyim. Hakkı'yı da oynattım diyeceksin. Oynatamadığın zaman ne diyeceksin Bartu'ya? Demez mi Bartu? Bak gördün mü geldi Kante, o bu hakkımdı, benim hakkım yendi. Niye bu işe giriyorsun ki sen teknik direktör? Senin kadronda İsmail Yüksek mi var? İsmail Yüksek oynar. Bitti. Bitti, daha iyisi yok çünkü elinde şu an. O yüzden yanlış planlama yaptığını düşünüyorum İsmail Kartal'ın.
1: 0212-273-10-10'a gelen mesajlar var. Bunları tekrar az sonra döneceğim. Çünkü yaklaşık bir yarım saattir onun üzerinden de gidiyoruz. Teşekkür edelim. Dinleyenlerimiz bize mesaj atıyorlar, eksik olmasınlar. Biraz da Beşiktaş yapalım mı bu Salah konusu?
0: Olur.
1: Abi, işte gelsin mi gelmesin mi Beşiktaş'ın, yani benim anladığım kadarıyla %75'lik bir taraftar gelsin istiyor. %25'lik bir kısım ya işte çok yaşlı. Yaş derken yani eski performansından ötede artık çok dibe gitti diye düşünenler var. Gelmesini isteyenler de ya kardeşim bu Salah. İşte bir kanada Trossard, bir kanada Salah, bir iş yaparız deniliyor. Hani Salah'tan ziyade Beşiktaş'ın yani yapılanmasını nasıl buluyorsun geçmiş dönemlere göre?
0: Çok iyi buluyorum.
1: Rekabetin içinde oluyor.
0: Çok iyi buluyorum. Için. Yani hep burada anlatıyorum. İşte futbol aklı, işte sportif direktörlük pozisyonu. Yani bunu anlatmamın temel sebebi kulüp başkanların, idarecilerin, yani teknik anlamda böyle donanım olmayan insanların bu işten uzak durması. Onlar tamamen şununla ilgilenmesi lazım. Sen bir oyuncuyla ilgili işte Salah mı, Ahmet mi, Mehmet mi, maliyetler ne? Sen kulübün başkanı olarak maliyetlere göre bir tercih yapabilirsin. Bunu halledebilirim diyebilirsin. Diğer konuyla ilgili bir teknik donanımın yok. O yüzden Önder Özen göreve geldi. O göreve geldikten sonraki süreci bakalım. Italiano geldi. Beşiktaş herhalde son zamanlarda en sağlıklı transfer planlamasını yapıyor değil mi? Gelen giden oyuncular. Mesela kaleci konusunda hemen iki tane kaleciyle Beşiktaş anlaştı değil mi? Ya şöyle yapmadı. Ya kaleciyi bekleyelim. Fırsat transfer değil mi? Hiç girmedi o işe. İhtiyacım var, tak tak halletti. İşte Trossard hemen halletti. Çünkü hoca dedi ki benim bir oyun planım var. Bu oyun planını kaliteli oyuncular biraz daha yukarı çıkartırlar. Trossard yukarı çıkartır. İşte Orkun yukarı çıkartır. İşte Salih'i orta sahaya aldılar değil mi? Orada bir hem rotasyonda hem de beraber oynama konusunda kaliteyi de yukarı çıkarabilecek bir oyuncuyu aldılar. Şimdi Salah konusu şöyle. Tabii ki Salah yani Beşiktaş'ta yani yaşı evet ilerlemiş bir oyuncudan bahsediyorsun ama fiziksel olarak çok o durumda değil. Hele hele bizim buralarda oynanan oyunu düşündüğümüzde, oyunun temposunu düşündüğümüzde yani bir hayli problem çıkartabilecek kalitede bir oyuncudan bahsediyoruz. Ama transfer planlaması gördüğüm kadarıyla çok sağlıksız idare edildi. Yani o paylaşım başlarına biraz iş açtı.
1: Yöneticinin paylaşımı.
0: Evet, başlarına iş açtı. Çünkü menajerler şöyledir maalesef. Menajer biliyor ülkeyi, iklimi biliyor, davranışları biliyor. Muhtemelen diyor ki oyuncusuna sen arkana yaslan. Bunlar sıkıştı. Türkiye'de şöyle bir durum var. Falcao'da yaşadı Galatasaray, hatırlasınlar Abdurrahim Albayrak paylaşımından sonra fiyat bir anda arttı.
1: Greenwood'da da yaşadı bence bu sene Fenerbahçe.
0: Şeyde de John Duran'da da hatırla, geçtiğimiz sezon benzer bir sorunu yaşadılar. Getirdiler oyuncuyu günlerce değil mi? Oyuncu geldikten sonra menajeri sürekli yeni yeni şeyler çıkardı. Çünkü getirdin oyuncuyu anlaşmak zorundasın çünkü başka bir planın yok. Şimdi benzer durum galiba Beşiktaş'ta yaşanacak. Sıkıştı Beşiktaş. Hayır derse başkan şunu çok iyi biliyor. Yarın karşısına çıkacak bu durum işler kötü giderse.
1: Almadın oyuncuyu diye.
0: Mecbursun, aradaki o fark neyse artık, kim sorumlusuysa bir şekilde ödeyecek. Verecek, mecbur verecek Beşiktaş, benim düşüncem.
1: Ya mesela Greenwood

0: Gelmeden önce ben şunu duydum. 39 istiyorlar. 59 istese ödenecek dedi. Bir yorumcu. Ya yani eski başkanın çocuklarından biri bu.
1: Evet.
0: Çocuğundan biri yani. Çünkü... Bu ne demek yani? Yani 39 verildi. 59 çekselerdi Fenerbahçe verecekti bunu ödeyecek yani. Dedi yani.
1: Çünkü
0: çok yanlış yani.
1: Yanlış tabii canım ama temel sebebi bunu açıkladım. Bunun üzerine döndün yapmazsan taraftarı aldık karşımıza. Benzer sorunu Galatasaray yaşıyor değil mi şimdi mesela? İşte getirmedin birini o 10 numara pozisyonda ki bence Galatasaray bu anlamda en sağlıksız transfer dönemini yaşıyor. En rahattı çünkü içlerinde. Galatasaray çok fazla oyuncuya ihtiyacı vardı. Bölgeler belliydi. Stopere ihtiyacı var. Orta sahaya ihtiyacı var ve işte alternatif santrafor ve 10 numara pozisyonu dediğim pozisyona bir oyuncuya ihtiyacı vardı.
0: Bilgi alamıyorsun Galatasaray'da yani içinde
1: çünkü
0: olanlar
1: Galatasaray
0: bile
1: sana bilgi verecek kimsenin onların da bilgisi yok şu an. Onlar da bilmiyor ki onlar. Bak Galatasaray senin şu an senden fazla bir şey bilmiyorlar.
0: Mesela bir yönetici Bruno Fernandes'i paylaşmaz Galatasaray'da.
1: Yani sonuçta onların tabii diğerine göre biraz daha fazla tekrar
0: bu arada başkan için. Kızmış Beşiktaş yönetici. Onu da duyduk Beşiktaş yorumcular.
1: Kızmış ama işte
0: nasıl böyle bir acemilik ya yaparsın
1: o,
0: demiş.
1: O %35 istiyor değil mi komisyon menajeri? Şimdi bu olaydan sonra 35. Mesela yine yanlış bence dil. Başkan menajerini eleştiriyor. Yani oyuncuyla görüşeceğim diyor. Ya hangi oyuncu menajerini burada devre dışı bırakır ya? Oyuncu seni dinler mi yani? Şimdi yıllarca beraber çalışmış menajeriyle seni daha dün tanıyor ne diyecek? Sen döneceksin ona diyeceksin ki ya senin menajerin var ya gerçekten yani etik olarak çok yanlış işler yapıyor. Sen bununla boş ver biz seninle anlaşalım. Aa evet ya başkanım ben nasıl buraya atlamışım mı diyecek. Menajeri de iyi polis kötü polis. Burada kötü polis benim diyecek. Sen arkana yaslan haklısınız de hallet de ben halledeceğim de. Ben alacağım onlardan bu parayı diyor maalesef.
0: Evet hani ben ona biraz baktım böyle. Hani o Abbas İsa'nın yönettiği şirkete hani... MS Futbol diye bir menajerlik şirketi. Tek Muhammed Salah var. Hatta ben şöyle bir şey dedim. Acaba dedim hani Muhammed Salah'ın kendi mi hani o parada mı kendine olabilir. Gelsin diye. Atakan Kurtla dedi ki çok var böyle dedi.
1: Tabii canım ya.
0: Dışarı çıkmasın para diye yapıyorlar.
1: İlkay Gündoğan'ın menajeri kim?
0: Abisi mi?
1: Babası.
0: Ha.
1: Tek.
0: Halil de öyle.
1: Ben tanıştım babasıyla. Tabii Balıkesir'e tanıştım babasıyla. Tek. Para içeride kalıyor. Ailede kalıyor paraya. Gayet de mantıklı yani. Çünkü evet. Sen İlkay Gündoğan seviyesinde bir oyuncuysa zaten şey belli şartlar belli. 3 aşağı 5 yukarı alıp seni bir yerlere götürmesine gerek yok yani.
0: Menajerlik parasını da ben alayım diyorsun. Çok tabii mantıklı.
1: Mi? Gayet mantıklı. Ben mesela şimdiki aklım olsaydı o zaman da ben de menajerim diye alır babamı götürürdüm yani. Niye ekstra bir de ailene katkı sağlayacaksın? O para onlara yeter zaten yani. Şimdi niye İlkay babasına tekrar bir ekonomisi? Babasının aldığı zaten poundlar ona yeter yani.
0: Evet. Abbas İsa menajerinin adı da. Kuzey Afrikalı oyuncular genelde sözleşme sezonlarında uçup kaçıyorlar. Sonra yatıyorlar. Feghouli, Belhanda, Ziyech, Salah örnek bunları demiş. Salah son sezonunda Liverpool'u tek başına şampiyon yaptı. Sözleşmeyi alınca da yattı demiş. Premier Lig'den gelen oyunculara dikkat etmek lazım. Posası çıkıyor diyor. Adem Bey. O yüzden Oğuz Aydın'ın iyi bir futbolcu olduğunu düşünüyorum. İsmail Hoca ile konuşup takımda şans bulamayacağını öğrenirse başka bir takıma transfer olmalı. Bu sene kulübede oturmamalı demiş.
1: Yani ben mesela en çok üzüldüğüm oyunculardan biriydi. Çünkü gelişimi çok iyiydi. Ben onu da Buca Spor'dan tanıyordum. O dönemden sonra Alanya süreci çok iyiydi. Yani hem mil takım için hem de o dönem Fenerbahçe için şahane bir tercihti. Hatta Mourinho'nun ilk dönem hatırla Ali Koç'un söylediği yani tap bir oyuncu almışsınız dediği bir oyuncuydu. Ama hiçbir teknik direktörle o sürdürülebilir oynama ritmini yakalayamadı Cihan. Yani bence en büyük sorunlarından biri oyuncunun o. Yakalayamadı yani böyle sürekliliği olmadı oyuncunun. Bence de onun adına eğer Fenerbahçe'de de bu sene benzer sorunu yaşayacaksa gitmekte fayda var ya.
0: Ben sana bir sürpriz söyleyeyim o zaman. Çok sürpriz değildi. Beşiktaş alacak onu Oğuz Aydın'ı. Beşiktaş hayırlı olsun.
1: Yani
0: çünkü Beşiktaş yorumcular kızıyorlar işte yeni Cengiz istemiyoruz falan. Başkan bir şey demiş yok. Belli ki. Bence ya yeni Cengiz'le hiç Cengiz alakası değil. Yok
1: evet,
0: bence de.
1: Yani yeni Cengiz'in durumu zaten fiziksel olarak çok kötü durumdaydı. Bu öyle değil. Bunun oynama ritmine ihtiyacı var. Evet geldiğinde biraz şey yaşayacak. Çünkü maç ritmi olmadığı için biraz sorun yaşayacak ama maç ritmini yakaladıktan sonra Beşiktaş için çok iyi alternatif olur diye düşünüyorum.
0: Katılıyorum. Bence de ya Beşiktaş'ta iş yapacaktır. 0212 273 10'una gelen mesajlara bakıyoruz. Hayırlı yayınlar. Fatih Terim'in TFF başkanlığı için ne düşünür demiş. Şöyle bir şey olsa diyor. Özpak halı yıkama atmış mesela.
1: Ya şöyle.
0: Şirket hattında kullanmış bizim. Reklamını da yaptırdığına değilsin.
1: Fatih Hoca ile ilgili şunu söyleyeyim. Geçen gün bilmiyorum tabii bu tamam sen ne düşünüyorsun bu yorumuma merak ediyorum. Fatih Hoca bir YouTube kendi kanalı değil mi? Öyle bir şey yapıyor.
0: Kendi kanalı. Evet.
1: Kendi kanalı. Hoca altyapı ile ilgili bir şey söyledi. İşte Ali Yavaş'ı aradım dedi. İşte montu da güzelmiş falan da söyledim dedi. İşte veliler vardı.
0: Kale arkasında görmeyeyim onları demiştim sana dedi.
1: Şimdi enteresan tabii yani zamanlama çok enteresan bir zamanlama diye düşünüyorum ben. Bilmiyorum hani sonrasında bu nereye gider diye. Çünkü Galatasaray'ın
0: manidardan kastın ne onu anlıyor.
1: Anlatıyorum adım adım gidiyor.
0: Manidar deyince yani.
1: Şimdi Fatih Hoca'nın söylediği çok önemlidir yani değil mi? Şimdi Fatih Hoca'nın söylediğinin ciddi karşılığı vardır yani. Altyapı ile ilgili orada bir mesaj verdi. Ve işte benim zamanımda ben hani orada Fatih Hoca'nın mesajı kendisinin bulunduğu dönem altyapıya harcadığı zaman oraya verdiği değer. Çünkü Okan Buruk en çok neyle eleştiriliyor? Altyapıyı yok saymasıyla eleştiriliyor. Kimseyi oraya katamamasıyla eleştiriyor. Ve Galatasaray'ın bu sene altyapı tesisleri bir hayli problemli. Yani Galatasaray nerede antrenman yapacağını çok bilmiyor altyapı. Altyapı hocaları, hocaları diyorum. Altyapıda oyuncu kardeşlerimizin aileleriyle konuştuğum için söylüyorum. Korkunç bir belirsizlik var. Sonra bu videodan sonra çok enteresan bir şey oldu. Sen hiç 4 senedir Okan Buruk'un hiçbir altyapı hocasıyla Kemerburgaz'da ya da tesislerde böyle planlama üzerine bir videosunu izledin mi? Alparslan Erdem U19'u başına geçirdi Galatasaray. Hemen o videodan sonra.
0: Hatırlamıyorum.
1: Bak hemen o videodan sonra Galatasaray Alparslan Erdem'i U19'un başına getirdi. Alparslan Erdem Okan Buruk'la Kemerburgaz'da bir yemek yedi. Bir konuşma yapıldı, basına servis edildi, istişare yapıldı. Hemen Okan Buruk 3 sezondur hiç dile getirmediği Ümraniye maçından sonra altyapıyla dedi doğru orantılı çalışmamız lazım. Oyuncular buraya gelirken biraz buradaki sisteme uyum sağlama konusunda zorluk çekiyorlar. Buradaki modeli altyapıda da Alparslan Hoca ile beraber sürdüreceğiz. Şimdi...
0: Abi Kemerburgaz'ı taşınması lazım o iş.
1: Şu ya, an hala taşınması lazımdı.
0: Metin Oktay
1: taşınması lazım işte. Orada Galatasaraylıların ayaklanması lazım biliyor musun? O akademi yok sayıldı bak. Nerede akademi? Nerede antrenman yapacak bilmiyor kimse. Ve en çok Okan Buruk yüksek sesle bağırması lazımdı orada. Arkadaş o akademinin en önemli parçalarından biriydim ben. En güçlü organizasyonun parçasıydım. UEFA Kupası, Süper Kupa, şampiyonluklar. En fazla oradan tekrar yapılarak gelindi o. Bak Fatih Hoca'nın o konuşmasından sonra ben onu nasıl yorumladım o zaman toplayayım hepsini anlatımı. Fatih Hoca olası bir problemde bu altyapıyı bu söyledikleri %100 gündeme gelecek. Galatasaray'da o problemi Fatih Hoca'dan sonra en azından görüntü olarak ortadan kaldırma adına Alparslan Erdem, altyapıyla oynanacak oyun, sistem, beraber çalışma gibi bir hamleyle karşılık verdi. Çok merak ediyorum. Ligin devamında bu Fatih Hoca'nın altyapıyla başlayıp Okan Hoca'nın hiç altyapıyı bugüne kadar dile getirmediği bir ortamda altyapı hocasını Kemerburgaz'a getirip oradan bir mesaj vermesi bakacağım. Merak ediyorum yani. Sen nasıl yorumlarsın bilmiyorum yani. Sen
0: evet yani
1: altında bir şey arar mısın yani bilmiyorum. Mesela tamamen doğaçlama da diyebilirsin.
0: Bence
1: bilmiyorum yani.
0: Bence doğaçlamayla alakası yok yani. Tam bunun üzerine Fatih Hoca'nın Okan Hoca'nın yemek yemesi, ona basına servis etmesi vesaire. İyi Fatih Hoca orada tesislerle ilgili bir şey söylemedi. O Galatasaray'a zarar verir
1: bence,
0: diye söylemedi.
1: Bence tesislerle ilgili o mesaj. O mesajın alt metni o yani.
0: Ya şu Florya da dağıldı. Hani orada bir süre idare ediyorlardı ama.
1: Ama işte bak oraya hedef gösteriyor sana zaten. Şimdi onu bence öyle okursam mesaj orada. Bak, televizyon orada olmasam da televizyondan takip ediyorum dedim diyor Ali Yavaş'a. Ben hep orayı takip. Okan Buruk nerede? Sen hiç gördün mü Okan Buruk'un bugüne kadar orada bir zaman geç. Ve bugün orayla ilgili bir sorun var. Ve Galatasaray alttan kimseyi yetiştiremiyor. Onunla ilgili çok eleştiri var. Bunların hepsi işler biraz kötü gittiğinde çıkar ortaya. Çıkmama şansı yok. Ve bunu ben söyleyince değil ya da benim gibi yorumcular söyleyince değil, Fatih Hoca söyleyince karşı

0: olur. Söyledi Fatih Hoca onu. Yarın o videonun devamı, Galatasaray bir önlemini almaya çalıştı. Alparslan Erdem'le ama dur bakalım.
1: Bu geçiş ligine bence geri getirmeleri lazım. Rezerv dedikleri var ya, neden yapmıyorlar bilmiyorum. Onu başaramıyorlar.
0: Parayı ödeyemediler ya. Nasıl yapsınlar? Deplasman maliyetleri yüksek geldi.
1: Ders seçiyorsun, bir de o var.
0: O hazırlık ya. Yani.
1: İyi yayınlar İstanbul'dan Volkan. Bu arada 40 gece gibi veda edeceğiz arkadaşlar. O yüzden hızlı okuyorum. Hatta programa girdiğimizden beri reklamsız gittik.
0: Yani evet,
1: erken çıkacağımız için hani özür mahiyetinde hiç ara vermedik. O sebeple mesajlara bakıyoruz. İstanbul'dan Volkan. Ben İrfan Can, bana kalsa İrfan Can Kahveci çok şanslı bir futbolcu. Tabiri caizse Mourinho ile sorun yaşadı. Tedesco ile yine aynı şekilde her seferinde sorun yaşadı ama bir şekilde kaldı. Şimdi İsmail Kartal'la bu şansı değerlendirmesi lazım ama sanırım yine cepten yiyor demiş. Katılır mısın?
0: Çok konu zor. Yani şunu söyleyebilirim. Yani sonuçta birilerinin de gelişimine dokunmak zorundasın. O saydığım isimlerin içinde Çağlar'dır, Cengiz'dir, Mert'tir. Yani birine gelişimine dokunmak istiyorsan evet şey olur. İrfan Can olur, o anlaşılabilir bir durum yani.
1: Çok şanslı da diyemezsin yani. Sen adama sözleşme 2008 yılına kadar verirsen.
0: Şanslıydı, oradan söylüyor herhalde. Yani bir şey yapmadan bu kadar yüksek kontratla oturduğu yerden para kazanıyor gibi ima etti herhalde. Öyle anladım ben.
1: Oraya buraya kiralandı sonuçta. İyi yayınlar, İbrahim Bey'i severim lakin bir konuda eleştireceğim. Tabii. Söylenmemiş bir şey üzerinden İsmail Hoca'yı eleştirmesi beni üzdü.
0: Hangisi?
1: İsmail Hoca şampiyonluğumuz çalındı imasında bulundu. Şampiyon olduk demedi. İkisi aynı şey değil demiş.
0: Tescillendi dedi.
1: Tescillendi dedi.
0: Tescillenmek
1: demek şampiyon olduk demek.
0: Öyle demiş oluyor. Ayrıca
1: şey diyor ayrıca yani, bence, ama diyor o imada bulundu ama diyor.
0: Ayrıca bence imaya itiraz etmesi lazım. Olur mu ya, bir tarafta da şimdi sen diğer hırsız diyor yani. Öyle mi sen şimdi yani Galatasaray, Fenerbahçe dediğin camialar evet ezeli rakip ama ebedi dost ya. Birinden birinin olmadığı birlik olur mu yani? Şimdi niye sen öyle bakmıyorsun? Senin Okan orada yani çaldı dediği kişi kim? Galatasaray camiasına ve teknik direktörüne orada da bir emek var ya, hırsız diyor yani. Şimdi olur mu öyle şey yani? Bir kere senin zaten ona itiraz etmen gerekir yani. Söylemediği şey değil. Tam tersi, ima ettiği şeye de itiraz etmen lazım senin. Aynı şeyi Okan Buruk söylese, çaldılar benim şampiyonluğumu. Olmaz öyle şey ya.
1: Evet yani bir de İsmail Kartal Fenerbahçe'nin başına geldiğinde hep Galatasaray'ın şampiyon oldu. Ona da bakmak lazım tabii.
0: Mesela
1: Trabzonspor'un şampiyon olduğu dönemde de İsmail Hoca yok muydu?
0: Vardı, olur mu, yoktu ya. Abi. Hadi orada sonradan geldi diyeyim, hadi haksızlık etmeyeyim
1: tamam,
0: sezon.
1: Ama sonuçta var.
0: Niye şeyi unutuyorlar mesela, Ersun Yanal'ın şampiyon olduğu sezonun devamında Ersun Yanal'la kamp dönemi yollar ayrıldı, İsmail Kartal'a teslim edildi. Ve yani şahane bir miras vardı. Fenerbahçe tarihinin en erken şampiyonluğunu yakalamıştı. Olmadı İsmail Kartal o kadroyla. Hem de acayip tekrarı olan güçlü kadroyla olamadı. Geldi 99 puan olamadı. Hadi sonradan geldi, ona bir şey demeyeyim. Olamamış ya, bu kadar olamamış bir yapamamış birine ben niye teslim edeyim? Ve şeyleri yanlış. Analizleri yanlış. Anlattıklarının neredeyse tamamı yanlış yani.
1: Evet, Yusuf Akçiçek ve Hakan Çağrıbaltı transferlerine dikkat çekti demiş altyapıda. Okan Hoca da yöneticiler de kimi şu an transfer edeceğini bilmiyorlar.
0: Bence de. Hatta şöyle bir şey olacak mesela. Muhtemelen Galatasaray bugün hiç konuşmadığı bir oyuncuyu getirecek. Mesela geçtiğimiz sezon şöyle bir yorum yapmıştım Cihan. Yine böyle bu dönemlerde. Dedim ki ya işte kalede bir sürü isim var. Böyle tahtaya bir baktım 5 isim var. Konuşuyoruz işte. Dedim ya bu çok komik bir şey değil mi ya? 5 isim ne yapıyoruz biz yani? Ama benim deneyimlerim, geçmiş deneyimlerim bana şunu söyletiyor. Hiç alakasız bir isim gelir yani. Uğurcan geldi mesela. Hiç Uğurcan'ın ismi yoktu.
1: Şey yazmış bir dinleyicimiz. Ben İbrahim Bey'e özelden mesaj attım. İrfan Can oyundan çıkarken daha çok depar atıyordu. İbrahim abi de kalp attı demiş.
0: Evet.
1: Katılır mı hala?
0: Katılıyor. Kalp attığıma göre.
1: Derya Hanım yazmış uzun
0: zamandır.
1: Bence
0: bir an önce çıkayım. Yani zaten tükendim.
1: Teşekkür edelim kendisine de, Derya Hanım. Hanımefendi dinleyenlerimizden uzun zamandır yoktu. Ya da biz görmüyorduk, sessiz dinliyordu. Profil resmimi yorumlar mısınız? İyi stoper gibiyim diyor. Ha, bunu Murat Özcan zamanında yapıyorduk zaman zaman. Ya radyoda zor oluyor o iş. Dinleyenler de görse, beraber böyle interaktif olsa hoş olur da. Yani böyle bir YouTube'da falan olabilir. Bu sezon İsmail Kartal yerine Ersun Yanal gelseydi İbrahim abi nasıl yorumlardı?
0: Ya Ersun Hoca ile ilgili bir sıkıntı şu ya, çok ara verdi hoca o

0: Onu da yani. Hani o en güçlü yakaladığı dönemde, bir de ben hocanın ekibi konusunda o değişime uğramasının ona çok zararı verdiğini düşünüyorum. Hoca en güçlü teknik direktör performansını bir ekiple yakaladı. O ekip değişime uğradıktan sonra hoca da sorun yaşadı. Olmaz artık Ersun Yanal, öyle söyleyeyim ya.
1: Evet, hızlıca okuyorum. Yorum yapmayabilirsin çünkü zamanımız da doldu.
0: Eyvallah.
1: Fenerbahçeli futbolcuların yanlış üçlü çektirmesini yorum yapabilir misiniz? Yabancı futbolcular şaşırıyor, biz ne yapıyoruz diye demiş. Ya orada şey var mesela, Galatasaray'da 1-2-3 cimbombom uyuyor, tamam mı? Beşiktaş da uyuyor ama şimdi 1-2-3 Fenerbahçe çok uyumuyor. Ya böyle Fenerbahçe falan yapacaklar ya da o üçlüyü değiştirmesi lazım. Bence de hoş değil yani, ondan geriye saymak falan. Ya da şimdi Fener desen ona da kızıyor Fenerbahçeli taraftarlar, ya bizim adımız Fenerbahçe, niye Fener diyorsunuz diye. Başka bir üçlü yapılabilir, %100 katılıyorum. İbrahim abi çok teşekkürler.
0: Can, ben teşekkür ederim.
1: Ağzına sağlık.
0: Kusura bakmayın, bugün erken çıkmak zorundayım. 15'te A-Spor'da yayınım var. 15-18
1: arası. Reklamlara falan gitmedik zaten. Hani evet. 9-10 dakika reklam aralığıydı. Yani...
0: Eyvallah. Teşekkür ettim ben.
1: Ağzına
0: çok sağ
1: sağlık. İbrahim, nereye gideceksin şu an?
0: A-Spor'da. Şu an yok. Şu an hemen şey var. Sansürsüz'de bir yayınımız olacak.
1: Tamam, o bant herhalde.
0: Evet, o canlı 15'le 18 A-Spor'da
1: tamam,
0: olacağım.
1: Tamam, süper.
0: Çok teşekkür ederim.
1: Görüşürüz arkadaşlar. Görüşürüz. Dikkat edin kendinize. Az sonra Çağatay Çıtlak. Onu da dinlemeyi unutmayın. Saat 14'te.
2: İbrahim Yavuz'la birebir devam edecek.
3: Kulağınızdan gol sesi eksik olmasın. Türkiye'nin en genç spor radyosu. Radyo Gol.
4: Bu bir tekrar yayındır. Bu programda ürün yerleştirme bulunmaktadır.

0: başlıyor.
1: Türkiye'nin spor radyosu Radyo Gol'den radyoları başında, evlerinde, iş yerlerinde, arabalarında, tatilde, yollarda olan ve Çağatay Çıtlak'la dört büyük gündem programını bekleyen Radyo Gol'ün en değerli, en kıymetli paydaşları olan siz değerli dinleyicilerimize canı gönülden ve yürekten merhaba diyorum. Takvimlerin şöyle bir baktığım zaman, kaçıydı bugün ya? Hakikaten ona yazmayı unutmuşum. 22'si. 22 Temmuz 2026 Çarşamba gününü gösterdiği çok sıcak bir İstanbul gününde her zaman olduğu gibi Türkiye radyolarının kendi saat diliminde en çok tercih edilen spor programı özelliğini taşıyan Çağatay Çıtlak'la dört büyük gündeme hoş geldiniz. Beşiktaş Teknik Direktörü Vincenzo Italiano'nun Midland maçı öncesi basın toplantısı sebebiyle birazcık geç başlıyoruz bugün ama telafi edeceğiz. Sürpriz bağlantılarımla şimdiden müjdesini vermiş olayım. Çünkü saymadım ama 1, 2, 4, 6, 8 tane spor yazarı da sırayla bekliyorlar. Bakalım, inşallah vaktimizin yettiği süresince de onları da almaya çalışacağım. Dünden beri Instagram üzerinden, Çağatay Hoca adresi üzerinden, yayından sonra da bana ulaşan ve karşılıklı sohbet ettiğimiz bir sürü dinleyicimiz vardı. Özellikle dün akşamki Fenerbahçe maçı ve sonrasında yorum isteyenler oldu. Ama şu kadarını söyleyeyim, dün statta da canlı izlediğim maçta Fenerbahçe'de en önemli değişim bence mentalitedeydi. Çünkü çok hızlı oynamayan bir Fenerbahçe'ye alışıkken çok hızlı oynayan bir Fenerbahçe topu kaybettiği anda 3 kişiyle birden kurulan baskılı ve hızlı geçiş hücumları en çok dikkatimi çeken hususlardı. Bunları da söylemiş olalım. 0212 273 10 10 0542 273 10 10 ya da Instagram üzerinden Çağatay Hoca adresinde görüş ve düşüncelerinizi bizlere ulaştırabilirsiniz sevgili dinleyenler diyoruz. Tabii gündemin en önemli, en sıcak gelişmesi Fenerbahçe'nin kapıyı Talisca'yla açtığı dün akşamki maçtı. Sarı lacivertler Şampiyonlar Ligi ikinci ön eleme turu ilk maçında Polonya ekibi Gorni tek golle geçti ve 4. İsmail Kartal döneminde ilk resmi maçına taraftarı önünde çıkan Kanarya Polonya ekibi karşısında 37. dakikada frikikten Anderson Talisca'nın attığı golle öne geçti ve taraftarının desteğiyle de baskısını sürdürüp Fenerbahçe'de Talisca ve Bartu'nun da iki topu direkten döndü.

0: Şimdi bunu da atlamayalım. 29 Temmuz Çarşamba günü oynanacak rövanşta temsilcimize tur içinde beraberlik yetecek. Evet, mesajlar yağmaya başladı. 0212 273 1010 ya da Instagram üzerinden Çağatay Hoca adresine sizler de ulaşabilirsiniz. Hemen Instagram'dan takibi alan beni Ahmet Dönmez'e çok teşekkür ediyorum. Dün yayında söyleyememiştim ama Mahsun Orhan Bey, Muro varmış, Murat Yılmazer. Yine Instagram'dan takip alan dinleyicilerimize çok teşekkür ediyorum. Uğur Çalık, Çağatay Hocam, hoş geldin. Hayırlı yayınların olsun. Beşiktaş haberleriyle alakalı yorumlarını da bekliyorum bu arada. Tabii ki sizleri sevindirecek geliştirmeler var sevgili Beşiktaş taraftarı. Çünkü az sonra yapacağım açıklamalar, vereceğim bilgilerle daha da çok sevinebilirsiniz deyip burada bence en tatlı yerinde bırakalım. Uğur Meleke demiş ki bu futbol federasyonu ne işe yarıyor gerçekten? Bir ön elemeler ülkesi olarak 2026-27 sezonunu dün gece itibariyle açtık. Türkiye ikincisi Fenerbahçe, Polonya ikincisi Gornik'le karşılaştı. Temsilcimiz baştan sona üstün bir oyun sergiledi. %80'lere varan bir toplu oynamayla müsabakanın tamamına hükmetti. Bu hükümranlığın tabelaya tam anlamıyla yansımamasının ana sebebi ise bence şuydu. 70. dakikaya kadar 3 ön libero tipli oyuncu, yani kimleri kastediyor? Fred, Bartu ve Genduzi'yi bahsediyor Uğur Meleke. Bir arada oyunda tutmak. Oyun tamamen 3. bölgede oynanıyor. Topa sahipsiniz ama yaratmanız gereken kadar pozisyon yaratamıyorsanız sahadaki kreatif isim sayısını daha erken arttırmak lazımdı sanki demiş. Ben de katılıyorum çünkü Bartu, Fred ve Genduzi aynı anda oynamaz. Oynamamalı da. Fenerbahçe elbette Gorni'yi deplasmanda da yenecek güçte, ancak sonraki turlarda muhtemelen Sturm, Hertz, Lyon, Bodo gibi maçlar öncesi sahada toplam kaliteyi arttırmak gerek. Dün ilk 11'de başlayanlardan sadece Talisca, İrfan'a kaliteli oyuncu etiketi koyabiliyorsunuz demiş ama benim dün geceki maçta en çok beğendiğim isim Semedo'ydu. Asensio, Oğuz ve Greenwood girince sahadaki toplam kalite arttı. Ancak playoff'ta mesele Lyon gibi bir rakiple eşleşirseniz daha fazla kalite gerekebilir. Fenerbahçe'ye yorumu yapmış ve son olarak da şunu eklemiş Uğur Meleke. Eğer her şey yolunda giderse bu sezon 4 takımımız 18-25 Ağustos tarihlerinde playoff turu oynayacaklar ve o 2 playoff maçı arası yine lig müsabakalarını erteleme konusu gelecek gündeme. Kamuoyunun bir kısmı erteleme fikrini çağ dışı bulacak, diğer kesimse Hollanda, Belçika gibi ligler ertelemeyle avantaj sağlıyor diyecekler. Her sene yapılan o kısır tartışma bu yılda tekrarlanacak sıfırdan diyor. İnsan ister istemez şunu düşünmeden edemiyor. Biz her yıl bu playoff turunu oynamıyor muyuz? Her sene aynı sorunlarla yüzleşmiyor muyuz? Neden kalıcı bir formül üretmiyoruz öyleyse? Süper Ligi 14 Ağustos'ta değil 7'sinde başlat. 21 Ağustos hafta sonunda hiç lig oynatma, bu kadar basit. Keşke ülkede bu konuları önceden düşünen, kalıcı çözümler üreten bir kurum olsaydı değil mi? Futbol Federasyonu gibi mesela, var mı öyle bir kurum bu ülkede? Ne işe yarıyor gerçekten? Neyle meşgul bu Futbol Federasyonu demiş Uğur Meleke Hürriyet gazetesindeki köşe yazısında. Evet, gelen mesajlarınızı okuyacağım ama onun öncesinde çok kaliteli, çok değerli spor yazarlarımız var. Onlardan bir tanesi de serbest gazeteci Serdal Kalaycı. Anadolu Ajansı'ndan hepiniz tanıyorsunuz. HT Spor'dan hepiniz tanıyorsunuz. Sevgili Serdal, sen biraz önce televizyonda değil miydin?
1: Evet hocam, çok yoğunuz bu aralar.
0: Evet, işler yoğun. Hayırlı bereketli işlerin olsun sevgili Serdal Kalaycı. Dün akşam da basın toplantısına çok da güzel bir soru sordun. Seni de tebrik etmek istiyorum bir mesaj olarak.
1: Teşekkür ederim hocam.
0: Evet, dünkü yani, lütfen mikrofonu sana bırakayım.
1: Hocam evet, yoğun bir akşamda, aslında yoğun bir Avrupa haftası. Bu akşam Başakşehir, yarın Beşiktaş, umarız diğer iki takımımız da Avrupa kupalarına güzel başlangıçlar yaparlar. Ama tabii dün akşam güzel bir başlangıçtı. Şöyle ki, güzel bir başlangıç. Galibiyetler her zaman değerlidir, kıymetlidir. Bunu asla birazdan söyleyeceklerimi sırf eleştiri olarak algılamasınlar dinleyiciler diye söylüyorum. Galibiyetler gerçekten kıymetlidir. 1-0 tabii ki bir avantajdır. Mutlaka ki hani sezona başlangıç olduğu için ve güçlü bir başlangıç olur. Tribünleriniz coşkulu, siz sahada coşkulusunuz. Çok coşkulu bir Fenerbahçe vardır. Rakibi de zaten böyle savunma güvenliğini ön planda tutup

0: fırsat yakalayıp gol arayacak, etkili olacak şekilde. Zaten bunu hocaları da çok net açıkladı yani maçtan sonra. Yani Fenerbahçe karşısında belli ki bir kalite farkı, güç farkı, ona göre farklı bir oyun tarzı seçmiş. Biz Gornik'i bundan bir hafta önce, 5 gün önce diyelim, Süper Kupa, Polonya Süper Kupa mücadelesinde %50'ye %50 Leh Poznan karşısında izledik. Yani orada da bayağı kafa kafayaydı maç. Yani 400'e yakın pas yapmış iki takım vardı. 3-1 yenildiler. Yenilgilerinin sebebi bence sezona onlar da tam hazır değil. Fiziksel olarak ikinci yarıda düşmüşlerdi. 1-1 biten bir ilk yarının ardından ikinci yarıda 2 gol yediler. Bu çok net, barizdi. Ya zaten oyuncu anlamında Fenerbahçe'nin kalitesine erişebilecek bir takım asla değil. Yani buradan hani küçümsediğim sonucu çıkmasın lütfen. Çünkü sadece oyuncu kaliteleri maçları belirlemiyor. Maçları hepimiz biliyoruz ki sahada mücadele eden, o mücadeleyi bütüne yayan, en az hata yapan kazanıyor. Ve geçmişte de çok gördük. Özellikle Avrupa mücadelelerinde en çok ön plana çıkan şey en az hata yapanın kazanması. Ya biz geçmişte de böyle çok zayıf gördüğümüz takımlara karşı kulüp takımlarımızın kaybettiklerini gördük. Burada da aynı senaryo geçerli olabilir. 1-0 elbette güzel ama ben sorduğum sorunun temelinde de aslında biraz önce o televizyon yayında da, HT Spor yayında da belirttim. Fenerbahçe'nin yani bütün maçı domine etti. Oyun üstünlüğünü, topu aldı, alanı aldı. Özellikle ikinci yarıda rakibi tamamen geriye itti. Yani ikinci yarıda Gasparic şunu söyledi. İkinci yarıdaki oyunları da yine ilk yarıdaki gibi geçiş arayan bir oyun olacaktı ama Fenerbahçe buna müsaade etmedi. Yani orada topu kaptırdığında bile karşı baskı yaptı. Topu geri kazandı. Kompakt kalabildi Fenerbahçe. Bir noktadan sonra artık Gornik için şu görülüyordu. Yani 1-0'dan fazla skor olmasın. En azından ikinci rövanşa umutlarımız canlı olsun. Bu futbolu oynamaya başladılar. Bu sefer hiç çıkmadılar ikinci yarıda. Tabii Fenerbahçe için neden zor olacak ikinci maç? Gornik'in oyun tarzı tamamen bu değil. İkinci rövanşta tamamen kendi oyunlarını oynamaya çalışacaklar ki, yani kendi oyunlarını sahaya yansıtabildikleri ölçüde Fenerbahçe karşısında da şanslar artacak. Coşkulu bir taraftar kitlesi olduğunu duyuyoruz. Zaten hani bu internetten baktığımız zaman maçlarıyla ilgili böyle görüntüler bulduğumuzda öyle gerçekten. Orada takımlarına bir ikinci, 12. adam gücü vereceklerdi mutlaka. Fenerbahçe için zor olacak. Fenerbahçe bu kadar rahat da çıkmayacak. Her ne kadar 1-0 avantajlı olsa da daha saldıran bir Gornik görebiliriz. Yine orada kalite farkları belli olacak ama yine Fenerbahçe'nin takım savunması, aslında bunu ben hep vurguluyorum Şahit Hocam. Her ne kadar hazırlık maçlarında seviyesi düşük takımlarla karşılaşmış olsa da bir mücadeleyi 90 dakikaya yaymak çok çok önemli. Yani bu basit bir kelime gibi gelebilir ama orada süreklilik var çünkü. 90 dakikaya yaymak demek devamlılık demek, süreklilik demek. Tabii fizikseliniz de buna müsaade ediyorsa yapabilirsiniz. Ve Fenerbahçe'de bu potansiyeli sergileyecek oyuncular var mı? Kesinlikle fazlasıyla var. İsmail Hoca'nın da vurguladığı gibi basın toplantısında Fenerbahçe'nin en ciddi hazırlanması gereken maç 29'unda çarşamba günü deplasmandaki maç, ki Fenerbahçe 17 yıldır Şampiyonlar Ligi'nin ana aşamasında yok. Bu çok büyük bir kayıp Fenerbahçe gibi büyük bir kulüp için. 12 yıldır şampiyon olamıyor diyoruz ama aslında 17 yıldır Şampiyonlar Ligi'nin ana aşamasına giremiyor. Bırakın sportif başarıyı, ekonomik kaybı bir düşünün hocam. Her sene şu anda yaklaşık hiçbir şey yapamasanız da grupta 35-40 milyona yakın euroyu, parayı kasanıza koyuyorsunuz. Ha geçmişe doğru daha düşüktü bu bedeller ama.
1: Tabii ayak başı parası.
0: Hocam devasa boyutta bir para yapıyor. Yani neleri kaçırdığını kulübün görüyorsunuz. Yani bu Süper Lig şampiyonluğunu kazanamamaktan da öte bir sorun bence. Dolayısıyla Fenerbahçe bu sene buna çok ciddi bakıyor ki, bunu maç öncesi basın toplantısında İsmail Hoca da bunu vurguladı. Aslında hocalar hep sportif başarı der ama İsmail Hoca hem ekonomik hem de sportif açıdan önemli dedi. Kulübün de nasıl baktığını buradan anlıyoruz. Doğru bir bakış, bu yönde hareket edilmesi gerekiyor. O yüzden çok ciddi bir maç, ikinci yarının asla hafif almaması gerekiyor ki 1-0 vurguladığımız gibi riskli bir skor, size turu aldığını asla dedirtmeyen bir skor. Ben hocaya ya bu kadar oyun yoğunluğuna rağmen bu skor aradaki bu büyük fark, oyun üstünlüğü ile skor arasındaki büyük fark sizi endişelendirmiyor mu diye. Yani, yıllardır futbolu takip eden bir futbol sever olarak aynı zamanda. Tabii takımlarımızın hepsinin Avrupa'da başarılı olmasını istiyoruz da beni endişelendirdi açıkçası yani. Çünkü geçen sezonki Fenerbahçe'yi hatırladık. Bir fark ortada yoktu gerçekten de. Ortadaki bir fark ilk yarıda, ilk 45 dakika izlediğimiz Ake vardı. Bir de ikinci yarıda son bölümde 83'te oyuna alınan Greenwood vardı. Tabii onların da katkısı Greenwood'un ilerleyen bölümde tabii ki artacaktır. Dün o 12 dakikalık bölüm için Greenwood'u değerlendirmek adına çok önemli bir süre değil elbette ama yine de hani neler yapabileceğini, nelerde olabileceğini

0: diyeceğini, yani sağ içinde nerede konumlanacağını biraz bize gösterdi. Daha zaten o 86. dakikada o kornerdeki o kafa vuruşu aslında onun fiziksel olarak hala ihtiyacı olduğunu gösteriyor. Çünkü fiziksel hazır bir Greenwood olsaydı o kafayı gol yapardı. Yani ben ona eminim. Ve hızlı bir oyuncu olduğunu, yine temposu düşük olduğu halde hızlı bir oyuncu olabileceğini bize gösterdi. Tabii çok yorum yapmaya müsait bir süre değildi 12 dakika. Ama Ake ne kadar üst düzey bir savunmacı olduğunu bence dün o 45 dakikada gördük. Çünkü bize geçen sezon Milan Škriniar'ın geriden top çıkarması hep Fenerbahçe adına çok pozitifti. Yani geriden oyun kurulumunda %90'ların üzerinde pas isabeti olan bir oyuncu. Savunmasını zaten biliyoruz. Yanına aynı temiz oynayan karakterde bir oyuncu geldi. Bence Fenerbahçe savunması bir lider daha kazandı. Bu anlamda Fenerbahçe için bir kazançtır. Evet, ilk yarı oyundan çıkarken ilk yarının ardından bir ağrısı olmuş. Bunu İsmail Hoca vurguladı. Tabii akıllara hemen şey geliyor. Yani Ake'nin bir sakatlık geçmişinin biraz böyle kalabalık olduğunu biliyoruz. Her ne kadar geçen sezon o kadar yoğun bir sakatlık süreci yaşamamış olsa da bir önceki sezon, yani 2024-25'i yoğun sakatlıklarla geçirdiğini biliyoruz. Onu hem korumak adına o ağrıyı hissettiği için oyundan almış olabilir. Belki başlatmayabilirdi aslında. Dünkü Gornik karşısında Ake sahada olmayabilirdi. Yani bence çünkü Osterwolde de dün iki bölgeyi birden oynadı. Zaten hani alışık olmadığı bir bölge değil zaten. Sol bekle başladı, sol stoperde tamamladı. Hoca çok iyiydi. Savunma kompaktlığı çok iyiydi Fenerbahçe adına. Keşke rövanşa daha fazla şey bıraksaydı. Keşke oyun üstünlüğünü konuşmuyor da 3-4 farklı konuşuyor olsaydık, öyle diyeyim. O bakımdan biraz endişe verici. O bakımdan çok ciddiyetle üzerinde durulması gereken bir maç. Yani Fenerbahçe turu bitiremedi. Turu kapatamadı kapıyı tamamen rakibine. Hala rakibinin umudu canlı duruyor. O yüzden Fenerbahçe sanki ilk maça çıkıyormuş gibi ciddiyetle bir 90 dakikaya daha çıkacak. Görünen o şimdilik.
1: Dinleyicilerimizden Kenan Köroğlu diyor ki Serdal Bey'e de sevgiler. Polonya takımı etten duvar ördü. İsmail Kartal uyudu. Kanatlardan sıfıra inip ortalar yapmalıydı Fenerbahçe demiş. Sen de Fenerbahçe'yi izledin canlı olarak. Sevgili Serdal Kalaycı, daha önce izledin Fenerbahçe ile dün akşamki Fenerbahçe arasındaki en büyük fark sana göre neydi? Ya da özellikle kimin performansı seni daha çok etkiledi diye bir soru sorsam.
0: Şöyle söyleyeyim. Şimdi az önce de söyledim ya, geçen sezonki Fenerbahçe'yi gördük diye. Burada bir fark var aslında. Şöyle var. Geçen sezonki Fenerbahçe'de tamam, yine kapalı savunmalar karşısında zaten özellikle sezonun ikinci yarısında iki santraforunuzu elinizden çıkardıktan sonra yani bir Sidiki Şerif alındı ama o ne kadar az kullanıldı hep beraber gördük. Asıl mevki 10 numara olan bir Talisca'yı santrafor yapıp ondan verim almaya çalıştık. Her ne kadar çok sayıda gol atsa da Fenerbahçe adına Talisca bir yere kadar o ceza sahasındaki bitiricilik çok farklı bir şey. Dış şut bitiriciliği çok farklı bir şey. Dış şut artık yapamıyorsanız ceza sahası içinden başvurduğunuz bir yoldur. Fenerbahçe dün de tabii yani 88 ceza sahası girişinde orada kaliteli bir gol pozisyonu üretememesi, oradan bir gol bulmaması, duran toptan ceza sahasının dışından atması bize doğrudan geçen sezonki Fenerbahçe'yi hatırlattı. Ama fark şu, ona söylemeden direkt atladım, başka cümlelere geçtim. Fark şu bence, geçen sezonki Fenerbahçe'de oyunda kopuşlar oluyordu. Yani o bu tarz bir oyunda rakip tamamen geriye kapandığında, etten duvar olduğunda kendi oyununda da artık pas yap pas yap bir yere kadar, bir yerde oyunu yavaşlattığında, Fenerbahçe'nin kendi kendine oyunu pasla yavaşlattığında kendisi de bu tuzağa düşüyordu. Bu sefer onu görmedik mesela. Yani dünkü maçta kesinlikle o oyundan kopuşu yaşamadı. Ha, bu Gornik maçının özel bir durum muydu? Gornik gerçekten özellikle ikinci yarıda yarı sahanın ötesinden neredeyse böyle gidememiş olması mı bunu bize bu şekilde gösterdi? Bunu bilemiyorum tabii ama dün en büyük gördüğüm fark geçen sezonla hücum karakteri anlamında aynı Fenerbahçe ama oyunu tutuş anlamında 90 dakika boyunca sahadaki o konsantrasyonu sağlama anlamında bence bir tık ötede, bir adım ötede bir Fenerbahçe vardı. Bu biraz şeyden de olabilir tabii. Yani bir sonraki maçlar, bundan sonra izleyeceğimiz maçlar bize birazdan net fikir verecek. Hala biliyorsun transfer denilimi devam ediyor. Hala eğer 16-4 kuralı kalacaksa, gerçekten federasyon dediği gibi, hala hangi oyuncular gidecek, hangiler kalacak konusunda bazı mevkilerde şüpheler var. Bunun da bir yansıması olabilir. Yani futbolcuların her biri son ana kadar %100 yeni vermeye çalıştıkları için böyle bir oyun tarzında görmüş ki olabiliriz. Yani bundan çok belirteyim. Dediğim gibi daha fazla Fenerbahçe'yi izledikçe aslında sezonun bütününde böyle kalabilecek mi? Bütün bir maç boyunca kompakt kalabilecek mi? Yani tek fark oydu bence. Diğer hepsi, ben geçen sezonki Fenerbahçe'yi izledim. Yine çoğu maçta olduğu gibi çoğunlukla topa sahip, oyunu kurmaya çalışan, o işte rakibi açabiliyorsa tehlikeli olmaya çalışan, rakibi genelde açamayan kapalı savunmalarda, dış şuta yönelen, kenar ortalarından fazla verim alamayan, aslında kenardan çok da orta denemesi yapmayan, içeride bir merkez santrfor olmadığı için kafamdaki Fenerbahçe adına endişeler bu. Yani eğer Muriç'in varlığı, ki yani sakatlık dönüşü sonrası Fenerbahçe'nin de hücumunda, o rakip ceza alanlarındaki oyun kombinasyonlarında nasıl bir fark yaratacak, bu kadar içeriye kat eden oyuncu varken bu da biraz böyle soru işaretleri barındırıyor bende. Yani ben o yüzden hep Fenerbahçe'nin transfer politikasında biraz da böyle çizgiye inip içeriye orta yapan oyuncu da çok beklerdim. Mesela hala benim şu beklentim sürüyor. Yani dün akşam Kerem Aktürkoğlu performansı, kaybettiği toplardan ötürü düşük geliyor insanlar ama baktığımızda Kerem Aktürkoğlu'nun hücuma katkısı, hücum verileri, o ceza sahası içerisine getirdiği toplarda üst düzeydeydi. Yani 45 toplu buluşmasında 15 yanılmıyorsam ya da 17 top kaybı var. Bu çok yüksek. Bu da aslında çok riske girdiği için bunları yapıyor. Bunu da belirtmem gerekiyor. Yani doğrudan Kerem'i eleştirirken, ama işte tribünden izlediğiniz zaman bu o top kayıpları, özellikle iyi çıktığınız bir hücumda yapılmış bir top kaybı, o ana kadar yaptığınız bütün olumlu işleri siliyor. Böyle görünüyor. Maç sonunda istatistiğe baktığınızda aslında 4 tane kilit pas verdiğini veya işte orada kendi oyun takım arkadaşınıza bir oyun alanı açtığınızı, orada kimse dikkat etmiyor. Tabii ben burada Kerem'i savunmaya çalışmıyorum. Şunu anlatmaya çalışıyorum. Kerem'in o getirdiği topların etkili olması için çok daha farklı bir oyun tarzına ihtiyacı var yani Fenerbahçe'nin. Şimdi Fenerbahçe Muriç'in yanına bir santrforda aldığı zaman aynı Muriç karakterli bir santrfor mu alacak, yoksa geriden koşan bir santrfor mu olacak? Bu ki bence farklı karakterli hücum eden bir santrfora ihtiyacı var ki bu hücum çeşitliliğini artırır Fenerbahçe'nin. Yani Muriç gibi kendi oyun tarzının güçlü bir santrforun yanında ceza alanına koşu atan bir santrfor Fenerbahçe'ye çok daha farklı hücum çeşitliliği ve oyun kombinasyonu getirir. Burada beklentim dediğim şu: aslında sola böyle çizgiye inip iyi ortalar, isabetli ortalar yapabilen bir oyuncu peşine düşer mi Fenerbahçe'nin diye bekledim. Şimdiye kadar transfer sözünde duymadık ama yine bir iki transfer yapabiliriz sözünden biraz hareketle İsmail Hoca'nın. Evet. Bunun birinin santrfor, birinin gerçekten işte sağda Greenwood var, sola da Kerem'e iyi bir alternatif oluşturacak bir adam bulunabilir mi bana düşündürmüyor değil hala. Yani çünkü Fenerbahçe'nin kadrosuna baktığımız zaman hala inanılmaz alternatifli, çok sayıda alternatifli bölgeleri var. Zaten transferde elenecek futbolcu sayısı da çok takım kurgusunda, takım yapısında. Yani Fenerbahçe için dün akşam aslında son soruydu, bir gazeteci arkadaşımız yine sordu yabancı kuralıyla ilgili. Burada bir beklenti var belli ki hala. 16-4
1: 12-2
0: evet, yani geçen sezonki gibi hala devam edecek, etsin beklense hala sürüyor. Biz konunun kapandığını düşünüyorduk gazeteciler olarak ama dün İsmail Hoca'nın konuşmasından sadece bir serzeniş olmadığı izlenimini de aldık, onu da söyleyeyim. Ya bir beklenti var ve hala bir aksiyon alınmamış olması da bu beklentinin kuvvetli olduğunu bence gösteriyor. Yani çünkü artık böyle Fenerbahçe'nin kiralama yöntemiyle veya satış yöntemiyle, özellikle geçen sezon bu şekilde elinden çıkardığı oyuncular konusunda hamleler yapmasını bekliyorduk ki bir şeyler olmaması da bir beklentinin olduğunu bence gösteriyor. Dün akşam İsmail Hoca'nın açıklamaları da bunu bence çok kuvvetlendiriyor. Bakalım, göreceğiz. Bu süreç aslında transfer politikasına da yön verecek gibi duruyor. Sadece Fenerbahçe'nin değil, zaten İsmail Hoca'nın anlattığı gibi 14-15 takım bunun, bu sürecin 16-4 ile bu sezonda sınırlandırılmamasını talep ediyor. Çünkü çok sıkıntıdalar. Çünkü bu uyum sürecini aşamadılar. Fenerbahçe'de aşamadı. Bir türlü yapamadılar. Yani tabii ki kurallar olsun, kimse kural olmasın demiyor ama yapamadılar. Yani neticede bu kulüpler geçen sezonda son dakika revizesiyle 12+2 gitti. Yani 10+4 olması gerekirken işte hal böyle olunca ayağını yorganına göre uzatamıyor. Çok güzel bir atasözümüzdür. Çok severim. Ayağını yorganına göre uzatamıyor maalesef. O şartları uyum sağlayamadı.

0: bugün zor durumda. Dün akşam İsmail Hoca'nın serzenişi de o zor durumu çok iyi anlatıyor Çağatay Hocam. Haklı mıyım bilmiyorum.
1: Haklısın bence. Çünkü görüşlerine katılıyorum.
0: Yönetilemeyen bir süreç değil mi? Gerçekten evet. Yönetilemeyen bir süreç.
1: Şimdi radyolarını yeni açanlar varsa Radyo Gol'de, Çağatay Çıtlak'ta 4 Büyük Gündem'de Serdal Kalaycı'yı dinliyoruz. Takımlar küçük takımlara karşı orta çekip gol atma stratejisini bırakmalı. Fenerbahçe büyük balık olduğunu anlamalı. Acımadan doğrudan saldırgan olmalı. Fenerbahçe'ye yazık oluyor. Dün akşam Fenerbahçe değil Talişka kazandı. Fenerbahçe yine kayıp. Bence Vedat Muriç takımın 4. forveti olabilir. 3 tane saldırgan hareketli forvet lazım demişler. Yine sana selamlar var Yılmaz Bey'den. Sadece teknik direktör değişiyor. Sistem ve kafa olarak aynı ya da oyuncu eksiklikleri vardı ona bağlanabilir mi diyor. Misafirinize yani, sorabilir misiniz diye.
0: Aslında hocam gelen yorumlar, değerlendirmeler gerçekten de doğru, çoğu doğru. Yani doğru bakış açıları. Hı hı. Ama tabii hani transferdir, takım kurgularıdır, planlamalarıdır. O kadar hassas ki yani süper bir takımı bir sezonda yaratamazsınız, ortaya çıkamazsınız. Bunlar hep uzun süreli planlar gerektirir. Bizim de hep eleştirdiğimiz konu sürekli beklentisi bu noktaya sürüklüyor bu takımları. Yani bu camia baskısı, yani camia baskısı dedim, taraftar baskısı yönetimler üzerinde o kadar etkilidir ki işte bu yapılmaması gereken şeyler yapılıyor. Yani bugün takım gençleştirmek o kadar önemli bir şey ki. Yani bugün çok iyi bir takım kurabilirsiniz. Sezonu kovalayacak şampiyonlukla. Ama nasıl kurabilirsiniz? Doğrudan etki edecek oyuncu alarak. Nasıl? Bunlar da genelde yaş ortalaması yüksek oluyorlar. Yani tecrübeleri itibarıyla hemen sezonu tutabilecek, sahada potansiyellerini ortaya koyabilecek oyuncular genelde tecrübeli oluyorlar. Yani onlar da belli bir yaşa gelmiş oluyorlar. 2 sene oynattığınız zaman sizin de artık, size de artık katkısı olmamaya başlıyor. Yani genç oyuncu alıp bunlara sabretmek en doğrusu. Ama işte bu sabrı göstermeyen en başta camialar oluyor. Yani kimse büyük takımlar dediğimiz zaman bu sabrı göstermiyor. Bir sene hadi idare edilebilir. 2. senede idare etmeyi kimse beklemiyor. Direkt şampiyonluk, direkt büyük başarı bekliyor. Bu da olmuyor. İşte aslında ve hep böyle bu birbiriyle o kadar bağlantılı ki beraberinde bize bu süreçleri yaşatıyor. Evet, Fenerbahçe'nin doğrudan çok sert hücum eden forvetlere, kanat forvetlere, ortadan oynayan orta saha oyuncularına ihtiyacı var ama ya bu da günümüzde bu karakterli oyuncuları transfer etmek, işte bir gördük Greenwood transferi. Hı. Ne kadar uzun sürdü, süreç aldı, ne kadar pahalı bir transfer. Kolay olmuyor bunlar. Yani dediğim gibi ne kadar sabır gösterebilirse camialar, ki bu zor, yine zor yani bunu yöneticiler de biliyor, yöneticiler de bunu kabul ediyor ama hiçbirisi o görevlere geldikleri zaman bu gördükleri gerçeği uygulayamıyorlar. Hep bir baskı altında kalıyorlar. Bir an önce takımları bir şeyler göstersin ortaya, tribünler dolsun, seyirci coşkuyla tribünlere gelsin istiyorlar ve aslında doğru olmayan hamleler yapıyorlar. Yani bugün isim vermeyeceğim, biraz hani böyle o konuyu eleştirmek istemiyorum ama işte yaş ortalamasına bakılmadan yapılan çok popüler transferler var. Yani bunlar günü kurtarmaya yönelik transferler olabiliyor maalesef. Yani o gün takımı ayağa kaldırabiliyor bu oyuncular ama gelecek için çok bir şey bırakmıyor. Bunları kabul etmek lazım. Şimdi camia, taraftar, tribünler hangi gerçeği seçiyorlar? Yani ortaya bir seçenek koysanız hangi çok kişi var? Maalesef böyle. Hep sorun olarak gördüğümüz şey de bu. Zaten bu bakış açısı da bize sürekli teknik adam değiştiriyor. Demin de dediğim gibi yani bu teknik adam değişimde sürekli yeni futbolcu sirkülasyonu, sürekli 7 tane al 12 tane ver, 12 tane al 15 tane al. Yani zaten işte yönetilemeyen bir transfer politikası var ve bugün federasyonun uygulamaya çalıştığı kurallara çok sayıda kulübümüz hazır değil maalesef. Bu durumlara gelmişiz. İşte Fenerbahçe özelinden konuşuyorduk. Fenerbahçe'de de Kerem, şimdi Kerem hala aslında popülaritesini çok kuvvetli elinde tutan bir oyuncu. Hala o tehlikeyi gösterebilecek bir oyuncu ki hani maliyeti itibariyle de Fenerbahçe'nin verim alması gereken bir oyuncu. Potansiyeli var mı? Yok. Gerçekten de bir gün potansiyelini ortaya koyamayacak bir Kerem olarak kendini gösterdiğinde Fenerbahçe, bence Fenerbahçe de ondan vazgeçer veya hangi takımda oynarsa ondan vazgeçer. Dolayısıyla Fenerbahçe o verimi ondan almak zorunda. Onda o potansiyel var. Biraz daha farklı da kullanabilir belki teknik adamlar. Yani geçen sene

0: Şey ya tamamen yüzleri çok iyi oynadı diyemem ama gerçekten hücum katkısı biraz istatistiklerine bakıldığında yok değil. Yani dün akşam sahanın belki o kaybettiği toplar nedeniyle en kötüsü olarak görünen oyuncularından biri olsa da hiç hücumda etkisi olan yani topun ceza, rakip ceza alanına taşınmasının etkili olan diğer futbolculardan hiç aşağı kalmamış, onu belirteyim açıkçası. Biraz böyle biz izlediğimiz maçları istatistik üzerinden de o ikisini bağlantılı değerlendirdiğimizde maçı tekrar izlediğimizde bu artıları görebiliyoruz ama tabii hafızada kalan hep eksiler oluyor hocam, onu da unutmak lazım ki yani beklenti de çok yüksek olan bir oyuncu. Yani onun gibi bir kanat forvet için yani 88 kez rakip ceza alanına girmişseniz bir gol vuruşunuz olması lazım. Yani ben bunu asla es geçmiyorum. Bir gol vuruşunuz olması lazım. Kötü dendiğiniz gün bir gol yapmış olmanız lazım ki yani dünkü kalite farkı çok ortadaydı. Yani bu rakibi küçümsemek için söylemiyorum asla. Dünkü kalite farkı çok ortadaydı. Yani ben futbolcuyum, ben iyi bir profesyonelim diyen bir Fenerbahçe hücumcusu için yani dün orada çok sayıda gol görmemiz gerekiyordu. Yani bunu asla pas geçmeyelim her ne kadar. Evet, oyun üstünlüğü Fenerbahçe'de diyorsak da dün bizim 3-4 tane, yani ben biraz yükseltiyorum, 4 tane falan gol görmemiz lazımdı hocam, yani bu çok net.
1: Sevgili Serdar Kalaycı, araya da gideceğim ama araya gitmeden o kadar çok soru var ki. Aziz Bey diyor ki İrfan Can kahveci ısrarı İsmail Hoca'yı bitirecek demiş. Fenerbahçe'de kimler kiralık gidecek diyor Muammer Bey, Amerika'dan yazmış. Greenwood kanat değil mi? Doğrudan forvet gerekiyor takıma demiş dinleyicimiz.
0: Kanat forvet. Ya forvet karakterli oynayan bir oyuncu, hepimiz biliyoruz. Yani sağdan içe kat eden sağ kanat oyuncusu ama çok içe kat edip içeride o hep dediğimiz aslında center for forvet ayrımı vardır ya hocam. Buna artık biz böyle birleşmişizdir. Forvet çok farklı bir oyuncu tipidir aslında. İşte Greenwood bir forvet aslında. Biz bunu şey anlamlandırıyoruz. Sağ kanatta oynuyoruz. Kanat forvet diyoruz. Sağdan içe kat eden, gol becerisi çok yüksek bir oyuncu. Center for farklı. Aslında Greenwood bence bir forvet. Evet. Bu Avrupa liginde böyle gerçekten. Bence bir forvet Greenwood.
1: Firas Bey diyor ki Fenerbahçe'nin kadrosunu kötü görmüyorum. Sadece golcü eksikti bu sene. O golcü olursa şampiyon olmak için engel kalmaz diyorum. Serdal Bey demiş.
0: Evet, ben de katılıyorum o fikre. Yani Muriç geldiği zaman daha da değişecektir oradaki oyun kombinasyonları. Yani en azından topu içeriye taşıyan oyuncunun müsait durumda gördüğünde belki hani yüzü kaleye dönük Muriç'i göremese bile Muriç'in duvar olup ikinci bir pas, ikinci bir top fırsatı olması için Muriç'e topu kazandıracaktır. Bu da geriden gelen bir başkasına, o zaten topu taşımış, yorulmuş oyuncuya değil de yüzü kaleye dönüp daha uygun durumdaki, müsait durumdaki bir oyuncuya şut fırsatı verecektir. Bu da bir gol olanağı sağlayacaktır. Mutlaka fark edecektir. Yani biz hala şeyi göremedik. O santrforlu, gerçek santrforlu bir Fenerbahçe nasıl olacak? Bu hala bizim merak ettiğimiz bir konu. Bu kadar oyuncu arasında.
1: Metin Bey diyor ki son bir soru daha alayım. Çağatay Hocam saygılar, konuğunuz Serdal Bey'in müsaadenizle bir soru sormak istiyorum. Yabancı kuralı hakkında düşüncelerine katılmıyorum. Yabancı kuralı önceki dönemlerde kulüplere tebliğ edildi. Trabzon, Beşiktaş ona göre transfer yapıyor. Yerli oyuncu alıyor, ona göre hareket ediyor. Fenerbahçe yöneticileri de teknik hocası da bu kuralları biliyor. Disiplin her zaman önemli demiş ama Serdal zaten öyle bir şey demedi. Yani değişecek diye bir yorum yaptığını hatırlamıyorum.
0: Yani şunu söyleyeyim hocam, benim burada çok kısa böyle bir özetleyeyim. Şimdi kurallara asla karşı değilim. Bir kere şunu söyleyeyim, bence kesinlikle sınırsız olmalı. Yani birbirimizle değil Avrupa ile rekabet ediyoruz. Ben sırf böyle bakıyorum olaya. Burada da federasyon ve kulüpler iki ayrı cephe değil. Yani tabii ki federasyon çatı kuruluş Türk futbolunu yönetmekle yükümlü. En doğrusu neyse bir akıl olmak zorunda. Türkiye'de futbolcu yetişmesi için en doğrusu neyse onu yapmak zorunda. Ama bu işin içindeki en büyük paydaşlardan kulüpler. Yani bunu es geçemeyiz. Yani bu noktada federasyon ve her ne kadar tamam çok önceden planlanmış bir şeydi, sürekli revize ediliyor kulüplerin baskılarıyla. Bu da aslında kulüplerimize doğru hareket etmeden uzaklaştırıyor kulüplerimizi. O planı bir türlü yapamıyorlar. Bu sene de yapamadılar. Yani ben şunu asla demek istemiyorum. Yine taviz verilsin, yine kulüplerin canı ne istiyorsa öyle yapılsın. Bu demek değil benim anlattığım. Kulüplerimiz yine bu süreci idare edemedi. Buradan çok büyük kayıplar oluşacak. Yani bu konunun gerçekten son bir kez değerlendirilmesi gerektiğini savunuyorum ben. Bu konu masaya yatırılacak, kulüpler bir tarafta olacak, bir tarafta federasyon olacak. bir milat çizgi çekilecek. Bu sene

0: Yani şöyle düşünelim, yani biz bir evin içinde yaşayan bir aileyiz. Bu ailenin içinde üçümüz beş kişilik bir aileyiz. Üçümüz hata yaptı ve bizim evimize de zarar veriyor. Maddi olarak zarar veriyor. Yani siz maalesef yapamadınız, bizim ev zarar etsin diyemeyiz. Yani burada iki ayrı kutup olarak düşünemeyiz. Türk futbolunun çok önemli iki paydaşı. Bir tarafta çatı kuruluşu, yöneten Türk Futbol Federasyonu, kulüpler. Bunları ayrı ayrı düşünemeyiz. Baştan da dedim ya, bizim mücadelemiz Avrupa ile birbirimizle olmamalı. Burada federasyon tamam devam ediyoruz, hadi rahat olun bu sefer de dediği zaman bence taviz vermiş olmayacak. İnanın işte hocam, sen de biliyorsun aslında bunu, bütün futbol severler biliyor. Yani eldeki birçok oyuncu elden çıkarmak için yok pahasına kiralıyor kulüplerimiz. Bazen yüksek bedelli olduğu için yarısını bizim kulübümüz ödüyor, yarısını diğer kulüp ödüyor. O şartlarda gönderiyorsunuz. Yani bin bir türlü taklalar atılmak zorunda kalınıyor. Yani buradan kaybeden bizim ülkemiz oluyor. Yani burada benim tek derdim inan o. Yani yürütülememiş bir süreç var. Bu süreci adı taviz vermek olacaksa da bu sezon yürütmek için bir hamle yapılmalı. Ama 10 artı 4'te kalacak yok, astığımız astık, kestiğimiz kestik diyorsak da öyle olacak, zararlarını hep beraber çekeceğiz. Ama şunu da çok iyi biliyorum ki bu sene 10 artı 4'te kısıtlamış olmak bir şey kazandırmayacak Türk futbolu. Artı 4 ne bir kere?
1: Serdal'cığım,
0: artı
1: son,
0: 4 ne bir kere?
1: Son olarak Gökhan Bey'i de kolay gelsin. Burada taraftar sadece şunu gözlemliyor diyor. İsmail Kartal eski futbolcularını korumak istiyor. Mesela Fred için Asensio'yu harcıyor. Taraftar buna kızıyor. Taraftar da biliyor ilk maç olduğunu demiş. Katılır mısın?
0: Görüntü onu gösteriyor. Ama dün aslında o imajı vermemek için basın toplantısında İsmail Hoca önümüzdeki maçlar için Asensio'nun da hazır olacağını düşündüğünü ifade etmesi bile, ya onun da takım kurulumunda yerinin çok kuvvetli bir şekilde olduğunu ifade etmeye çalıştı. Belki biraz iletişim sorunu yaşıyor olabilir İsmail Hoca ama Fred tabii ki hafızasında, hocanın da hafızasında önemli yer bırakan bir isim ki onun döneminde çok etkili görmüştük Fred'i. Fred'le iyi anlaşıyor olabilir oyun anlamında. Belki o kafadaki düşündükleri o ilk planda anlaşıyor olabilir. Onu kullanmak istemesi de bir teknik adam olarak pek doğal bir durum. Burada tabii o iletişim sorunu, Asensio krizi varmış gibi ortaya çıktı ama evet, durum böyle değil aslında. Evet, Fred'e takımda yer açmaya çalışıyor olabilir ama Asensio'yu da kaybetmek istediğini hiç sanmıyorum.
1: Mustafa Bey demiş ki Sıddıkı Şerif sol forvet olur, Kerem ve İrfan bu takımda hamle oyuncusu olur demiş Mustafa Bey. Sevgili Serdal Kalaycı, süremizi de açtık, 20-25 hatta 30'a doğru şu an sorular da gelmeye devam ediyor. Çok teşekkür ediyorum. Eklemek istediğin bir şey var mıdır?
0: Başakşehir ve Beşiktaş'ımıza da, iki takımımıza da başarılar diliyorum Avrupa'da. Çünkü Avrupa'da aldığımız puanlar hem onları ileriye taşıyacaktır hem ülke futbolumuza puan kazandıracaktır. Umarım bu akşam ve yarın akşam da Fenerbahçe gibi seviniriz.
1: Çok çok teşekkür ediyorum Serdal Kalaycı. Sana da işlerinde kolaylıklar diliyorum.
0: Teşekkür ederim. İyi yayınlar hocam.
1: Hoşçakal. Görüşmek üzere. Serdal Kalaycı'yı da uğurladıktan sonra bir yandan da mesajlarınızı da okumak istiyorum. Çünkü çok birikti. Buradan hemen açalım cep telefonumu. Zu, Yakup Kör ve Dursun Meral Instagram Çağatay Hoca adresinden, Ahmet Dönmez beni takip almışlar. Çok çok teşekkürler hepsine. Sevgilerimizi, saygılarımızı iletiyoruz. Serdal Bey, sorar mısınız yeni gelen kanat oyuncusu kaç gol atar demiş Hakan Ogündür. Evet, birazcık geç kaldık. Ramazan Bey diyor ki, Ramazan Keserci, Çağatay Hocam tatilden sonra size dinlemek keyif. Arkadaşların konuya gelişi biraz garip geldi. Bu yabancı kuralı ilk başlarda herkes tarafından Futbol Federasyonu ne derse olur gibiydi. Sonra yavaş yavaş esnemeler mi oldu anlayamadım. Takımlar elindeki yabancı futbolcuları çıkartamayınca yabancı kuralda esneklik mi istiyorlar? Ben bu konuyu tam anlayamadım demişler. Hiç vakit kaybetmeden canlı bağlantılarımıza devam ediyoruz. Çünkü sırada 4-5 tane arkadaşıma da söz verdim. Hepsine de saatleri vardı. Onlar da kusura bakmasınlar. Çünkü Vincenzo Italiano'nun basın toplantısına canlı girdiğimiz için birazcık geç başladık ve böylece aksamalar oldu ama sizlerden gelen istekler doğrultusunda biliyorsunuz Radyo Gold'ün de en çok sevilen programcılarından bir tanesiydi. Sizlerden de istek geldi. Alper Üstündağ alır mısın diye dün de geçen hafta da mesajlarınız geldi. Ben de Alper'i aradım. Alper de bu aralar çok yoğun. Çünkü taraftarların heyecanla beklediği Muhammed Salah her geçen gün Beşiktaş'a doğru daha çok yaklaşıyor. Öyle değil mi Alper Üstündağ?
2: Aynen öyle sevgili Çağatay. Geri sayım başladı.
1: Sesine duymak ne güzel Alper'cim.
2: Evet, sizlerin de öyle. Herkes özledim. Tabii ki 4 sene boyunca Radyo Gol ailesindeydim. Alper Üstündağ'la Kazan Kaynıyor programıyla. Ama artık Alper Üstündağ'la Kazan Kaynıyor Instagram'da. Alper Üstündağ TV YouTube hesabında. En azından buluşarak görüntümüzle birlikte paylaşıyor olmak da güzel sevgili Çağatay. Herkesi takip etmeye davet ediyorum.
1: Çok teşekkür ediyoruz. Şimdi yeni transferlerden Ottara resmi törende 11 numaralı formayı giyecekti. Fakat Muhammed Salah'ın gelmesiyle Ottara 20 numaralı formayı giyecek ve 34 yaşındaki Muhammed Salah'la şimdilik anlaşan Başkan Serdal Adalı da menajerlerin istediği payda ortak yolu bulmak için... devamlı görüşüyor. Yani bu işin sonunda herhalde Muhammed Salah Beşiktaş'a gelecek gibi, çünkü 11 numarayı da ona ayırmışlar.
2: Ben şöyle söyleyeyim, Kuattara'nın 20 numara giyeceği garantisi var mı, haberi var mı, çıktı mı?
1: Evet evet, Sözcü gazetesinde yazıyor bugün sevgili Doğan Gündoğdu'nun haberi.
2: Şimdi şöyle söyleyeyim sevgili Çağatay, benim aldığım ve dün paylaştığım net bilgi, Muhammed Salah Beşiktaş'ta 7 numaralı formayı giyecek.
1: Öyle mi?
2: Ne 11 giyecek ne 10 giyecek. Hatta 11 numaralı forma Liverpool'a özel kalsın, 10 numaralı formanda milli takıma özel kalsın diye de konuşulmuş. 7 numaralı formayı giyecek ve imza törenine de yüksek ihtimalle Serdal Adalı'nın da çok sevdiği, kardeşi gibi sevdiği Beşiktaş'ın efsanelerinden 7 numaranın aslında Feyyaz'dan sonraki ikinci sahibi Ricardo Quaresma da imza töreninde hazır bulunacak Muhammed Salah'ın. Bu bilgiyi dün paylaşmıştım. Hı hı. Yani haklı, 9 sene forma giydi tabii Liverpool'da. 11 numarayı Liverpool'a özel olarak Muhammed Salah giymek istemeyebilir. Saygı duymak lazım. Ama şurada şunu söylüyorum tekrar. 7, 10, 11, 20, 30 hiç fark etmez. Muhammed Salah bir dünya yıldızı. Sadece Beşiktaş'a değil, Türkiye adına da müthiş bir transfer. Türkiye'nin adını duyurması adına da çok müthiş bir transfer. Zaten artık... burada diplomasi mi dersin, bürokrasi mi dersin, nasıl tanımlarsan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan da Mısır'la aradaki köprüde Muhammed Salah'ı iyi niyet elçisi ilan ettiler. Yani bu net bilgi, bu paylaşımlarımda var. İyi niyet elçisi ilan ettiler. Muhammed Salah Türkiye ile Mısır arasındaki köprüde bir kamu spotu çekerek dünyaya da mesaj verecek. Bunlar çok önemli şeyler. Gerçekten Muhammed Salah transferiyle yatıyor, Muhammed Salah transferiyle kalkıyoruz. Hakikaten herkes heyecanlı. Tabii bu biliyorsun ki bilgiyi verenlerden bir tanesi de benim, arkasında duranlardan da tek benim. Hiçbir medya mensubu Muhammed Salah'ın gelişiyle ilgili bu kadar da aslında dik durmadı. Verdiğim bütün bilgilerin arkasındayım diye de bugün Muhammed Salah videosu paylaştım ki görüntülü olarak da paylaşımda bulunacağım. Hiç kimse merak etmesin, beni tanıyan de iyi bilir sevgili Çağatay, beni çok yakından tanırsın. Ben hayatımın hiçbir noktasında PR peşinde olmadım, hiçbir noktasında yalan haber yapma peşinde olmadım, hiç kimseyi de kandırmadım. Ben Beşiktaş'ta doğdum, Beşiktaş'ta futbol oynadım, yıllarca Beşiktaş muhabirliği yaptım, efsane başkanla son röportaja imza attım. Yani Beşiktaş çok ağır bir taş, Beşiktaş çok büyük bir kulüp, Beşiktaş taraftarına çok büyük sevgim ve saygım var. Aynı zamanda medya mensubu olsam da, bir Beşiktaşlı olarak da, kongre üyesi olarak da Beşiktaş'ı kötüye taşıyacak, terse itecek ve Beşiktaş'a zarar verecek hiçbir şeye imza atmam. Muhammed Salah'ın arkasında durmamdaki sebeplerden bir tanesi de beni tanıyan çok iyi bilir. Ben hiçbir zaman transferleri atlayan biri değilimdir. Ben Ailton transferinde, John Karev transferinde ve Tolga Zengin transferinde çok iddialı konuşmuştum. Herkes gelmeyecek dediğinde ben gelecek demiştim ve geldi. Muhammed Salah transferi için de herkes askıya alındı, yalanlama geldi. Muhammed Salah Arabistan'a gidiyor, Amerika'ya gidiyor dendiğinde bile ben Muhammed Salah'la ilgili bilgi vermeye devam ettim. Muhammed Salah'ın eşi Megi Salah İstanbul'u istiyor dedim. Muhammed Salah'ın evlatları okul kayıtları Hüseyin Yücel'le görüşülerek yaptırıldı dedim. Yani bunların bütün bilgilerini verdim. Geçtiğimiz sene Bodrum'da biliyorsunuz yazlıkta almışlardı. İstanbul'da oturacağı eve kadar konuşuldu. Ufak tefek pürüzler dendi, o dendi, bu dendi ama ben şunu söyleyeyim. Asıl burada PR'ı yapan Başkan Serdal Adalı'dır. Gerçekten Serdal Adalı Beşiktaş'a çok büyük bir yıldız kazandıracak. Belki de büyük bir iletişim hatasından dolayı transferin ön plana atılması, öne çıkması Serdal Adalı Başkan'ı rahatsız etti. Biraz oyalanmasının tek sebep belki de buydu. Aynı zamanda SPK kuralları gereği hafta sonu zaten açıklanamazdı. Menajer ücretiyle ilgili ben zaten bugüne kadar hiçbir şey söylemedim. Yani menajer ücret alacak, almayacak, ne kadar alacak bununla ilgili hiçbir zamanda zaten bir video paylaşmadım. Kendisiyle alakalı ufak tefek pürüzler olabilir. Aynı zamanda da avukata çünkü Muhammed Salah'ın. Ben ön protokol sözleşmesinin imzalandığını belirttiğimde bana çok büyük tepki verdiler. Islak imzalar atıldığında çok iddialı konuşuyorsun dediler. İddialı konuşup konuşmamın meselesi değil. İyi bir gazeteci hiçbir zaman aldığı kaynağı ve istihbaratı belirtmek zorunda değildir. Belirtmez de ben istihbaratımı aldım, ben kaynağımı aldım ve paylaşımlarımı yaptım. Bugün itibariyle de artık Muhammed Salah transferi yüksek ihtimalle tamamlandı. Yakın zamanda da zaten ya bugün ya yarın açıklanacak, kapa bildirilecek. Sonrasında da Muhammed Salah zaten Mısır'da lüks bir otelde konaklamaya devam ediyor. Beşiktaş yöneticilerinin kontrolünde alacaklar, getirecekler Muhammed Salah'ı. Yani herkesin içi rahat olsun. Herkes çok gerildi. Sabahlara kadar uyuyamıyorum diye mesajlar atıyorlar. Dualar ediyoruz sabahlara kadar diye mesajlar alıyorum sevgili Çağatay. Hakikaten Beşiktaş'ın gündemi şu anda ne bir santrafor ne bir stoper, sadece gündem Muhammed Salah.
1: Peki dinleyicilerimizden Yaşar Kut diyor ki Çağatay Hocam selamlar, Alper Hoca'yı da özlemiştik. Bir Fenerbahçeli olarak Beşiktaş'ın yarın akşam çok etkili oynayıp farklı kazanacağını düşünüyorum. Hoca yeni oyuncular, yeni bence bir hava yakalanacaktır. Fenerbahçe ilk maçta zorlandı gibi göründü ama Türk takımları bu zamanlarda çok hazır olmuyor. Çok da beklentiye girmemek gerekir. Alper Hocam katılır mı demiş.
2: Ya tabii ilk başlarda, yani sezon başlarken havanın sıcaklığı olsun, işte kamp dönemi yorgunluğu olsun, öyle kolay olmuyor. Yani Gornik karşısında da Fenerbahçe aslında kötü bir futbol oynamadı ama sonuçta kazanmasını bildi. Yani önemli olan zaten bu tip maçlarda kazanmasını bilmek. 1-0 da olsa bizim olsun dedi Fenerbahçe ama tabii Fenerbahçe'nin daha listesinde eksikler var. Yeni alınan futbolcuların oynayamaması orada devreye girdi ki aynı şeyi Beşiktaş da yaşayacak. Bir iki futbolcu yeni transfer olduğu için kadroda yer alamayacak Mişland karşılaşmasında. Şimdi siyah beyazlar tabii şundan çekiniyor. Yani Mişland karşısında alınacak kötü bir sonuç, sonrasında rövanşta elenirse konferans ligine gidecek zaten Beşiktaş. Ama Beşiktaş'ın içi rahat olsun. Yani UEFA Avrupa Ligi'nin tabii adı daha başka konferans ligine göre ama sevgili Çağatay, yani UEFA Avrupa Ligi'ni kazanan işte 10 milyon euro alıyorsa, konferans ligini kazanan da 8,5 milyon euro alıyor. Yani arada aslında kazanç olarak bir fark yok. Sadece kupa değeri olarak bir fark var. Tabii ki Muhammed Salah transferiyle, hele hele yüksek ihtimalle Brezilyalı sol stoper Pereira ve Santrafor Vlahovic transferleri de yapılırsa, yani bu transferlerden sonra tabii bu futbolcuların da UEFA Avrupa Ligi'nde oynayacak olması Beşiktaş adına da daha artı olur. Ben katılıyorum, yani dinleyenimize katılıyorum. En başta sıcak havalar ve kamp yorgunlukları, diğer takımların da daha formda olması biraz daha takımların gücünü geri çekiyor. Ama ben Mistand karşısında dinleyenimiz kadar öyle çok umutlu değilim. Beşiktaş öyle çok iyi futbolla farklı bir sonuç elde edeceğini sanmıyorum. Mistand çünkü kenara atılacak, basit alınacak bir takım değil sevgili Çağatay.
1: Yunus Bey diyor ki Alper Üstündağ kardeşim hoş geldin, özlemişiz hakikaten, işleri güçleri rast gitsin, Salah geliyor bir Galatasaraylı olarak helal olsun diyorum demiş. Yine
2: selam olsun Yunus abi.
1: Mesajlardan Mesut Bey diyor ki Alper Bey selamlar, SPK kuralları ile ilgili bir bilgiyi düzeltmek istiyorum. Hafta sonu da olsa, gece 4'te de olsa kapa bildirim yapılabilir. Bunun geçmişte çok örnekleri var, mevcut demiş.
2: Doğru ama orada şöyle bir düzeltme yapayım. Ben zaten hafta sonu diye kapa bildirilmedi demiyorum. SPK kuralları gereği hafta sonu bildirilmedi demiyorum. Şunu söylüyorum, hafta sonu verilebilir ama hafta sonu kağıtlarda oynama olmadığı için, yani altından, dolardan, eurodan herkes bilir bunu. Hafta sonu oynama olmadığı için orada büyük bir değer çıkışı olmaz. Beşiktaş yönetimi bunu düşündüğü için hafta içine bıraktı. Ve ben şu bilgiyi vereyim dinleyenimize o zaman. Madem bu konuları iyi biliyor. Beşiktaş'ın hisseleri düştü. Beşiktaş'ın hisseleri düştüğü için şimdi hisseler yavaş yavaş alınmaya başlandı düştükten sonra. Yani bu ne demek? Muhammed Salah transferinin açıklanmasından sonra kağıtlarında yukarı çıkması demek. O yüzden bu stratejiyi Beşiktaş'ın mutlaka yönetimindeki mali direktörler daha iyi biliyordur. Bundan dolayı hafta sonuyla ilgili kapa bildirimi olmuyor. Uygun değil. Yani kapa bildirimi olmuyor demeyelim. Yanlış bir ifade, uygun değil hafta sonu paylaşımı.
1: Sevgili Alper Üstünda, yine dinleyicilerimizden Uğur Çalık diyor ki Çağatay Hocam sorabilir misiniz Alper Bey'e? İngiliz orta saha ve forvet hakkında bir bilgisi var mı? Samet Bey diyor ki Çağatay Hocam Alper Üstündağ'a göre Beşiktaş'a gelmesi gereken forvet golcüsü kim olmalı diye bir soru var.
2: Vallahi orta sahayla alakalı çok net bilgi yok. Yani orta sahayla ilgili çok şey konuşuluyor. Yani konuşulan hani haberler tabii ki olacaktır. Yani Van Dijk de konuşuluyor ona bakarsan. Yani Van Dijk ismi de mesela Liverpool'un kaptanı Van Dijk Beşiktaş'a geliyor diye konuşuluyor. Yani bir tane gazeteci arkadaşımız attı bunu ortaya. Ondan sonra Van Dijk'ı bekliyor Beşiktaş tarafı. Yani Van Dijk yani burada Muhammed Salah alındıktan sonra Van Dijk'a da büyük bir bütçe ayrılma ihtimali yok sevgili Çağatay. O yüzden hani burada biraz daha sakin olmalı Beşiktaş taraftarı. Forvet hattıyla ilgili Alvarez'in Atletico Madrid'de kalmasından sonra Charlotte transferi maalesef askıya alındı. Charlotte'u daha çok istiyordu aslında İtalyan hoca. Ama yaş itibariyle de Vlahovic'i de Önder Özen çok istiyor 26 yaşında. Ama Vlahovic Juventus'tan ayrıldı. Bir bonservis rakamı da yok. Bu Beşiktaş'ı biraz daha itiyor ama tabii ki Sırp golcü İtalyan hocanın kule golcü istiyorum demesinden sonra ne kadar Vlahovic ismi ön plana gelse de Vlahovic Avrupa'da kalmak istiyor. Avrupa'da oynamak istiyor. Lukaku ile ilgili yine bir bilgi paylaşmıştım ben. Hem YouTube'umda hem Instagram'da kazan kaynıyor da. Onu da seninle paylaşayım. Lukaku ile ilgili de şöyle bir durum var. Yani Belçika'nın Amerika karşılaşmasına gidiliyor. Belçika'nın Amerika karşılaşmasında Lukaku ile görüşülüyor. Lukaku ile hatta 6 milyon euroya ve menajeriyle de 3 milyon euroya anlaşılıyor. Fakat Lukaku sağlık kontrolünden geçmem diye ısrar edince bu transferden vazgeçiyor Beşiktaş yönetimi. Yani şu an Lukaku ile ilgili işte ortalıkta haberler dolanıyor. Lukaku Beşiktaş'a gelmek üzere falan. Lukaku ile alakalı defteri orada Amerika'da Dünya Kupası'nda kapadı Beşiktaş yönetimi. Ayrıca yine çok sevdiğim Atakan kardeşim ısrarla Icardi üzerinde duruyor. Fakat Icardi ile ilgili de o bilgiyi de paylaşmıştım. Evet, Mauro Icardi'nin kızlarının velayeti dolayısıyla, yani velayet davası tekrar açılmasın diye başka bir ülkeye gitmek istemiyor. Bu davayı burada tamamlamak istiyor. O yüzden İstanbul'da, yani Türkiye'den Icardi ayrılmak istemiyor. Fenerbahçe ile görüşülmedi. Beşiktaş'a teklif sunuldu. Ama Beşiktaş'ta İtalyan hoca teşekkür ederek ben kule santrofor istiyorum diyerek Icardi'yi de reddetti. Yani kafaları bulandırmayalım. Çok haber ortaya atılıyor. Herkes bir şeyleri ben bildim deme çabası içerisine giriyor. Yani doğru bilgiyi verip aslında o Beşiktaş'ın efendi duruşuyla beraber, üslupla beraber aslında gazetecilik yapmak daha doğrudur diye düşünüyorum.
1: Satılmış Çınar diyor ki Çağatay Hocam selamlar. Alper Hocam arayacağım. Beşiktaş Getson Fernandez alsın. Alper Hocam'ın kulüple ilişkisi iyi diye bir mesaj yollamış sana.
2: Doğru. Beşiktaş kulübüyle tabii girişimlerimiz her zaman iyidir. İkili diyaloglarımız iyidir. Getson Fernandez zaten Beşiktaş'tan ayrılırken, Moskova'ya giderken de yani ya gitmek istemedi ama bu takımda da oynayacak bir şey yok. Yani bu takımda yok oluyorum diyerek, veryansın ederek gitmişti aslında Getson Fernandez. Ya bugün Getson Fernandez'le görüşseler, Getson Fernandez zaten Beşiktaş'a gelmek isteyecektir ama yani şöyle bir şey var sevgili Çağatay. Yani kadro derinliği o kadar artmaya başladı ki Beşiktaş'ta son dönemde. Yabancı kuralları da dikkate alınırsa şu anda Beşiktaş'ın en az 1-2 futbolcuyla da bir yollara ayırması gerekiyor. Yüksek ihtimalle de futbolculardan bir tanesi Endidi olacak ama Endidi'nin sakatlanması şimdi işleri biraz geriye itiyor. Terni, Muhammed Salah'ın gelişinden sonra Trossard da var takımda. Ben bu takımda 11 oynayamayacağım diyerek gitmek istiyor. Yani orada biraz karmaşık durumlar var. Aslında transfer dalgası geçip bir kadro netleşirse o netlikten sonra mutlaka Önder Özen, Getson Fernandez'i de listeye alacaktır.
1: Sevgili Alper Üstünler, son olarak yurt dışından bir dinleyicimiz var, ona kulak verelim. Hollanda'dan selamlar, ben Hulusi Bey. Size Alper Bey'e bir sorum olacak. Muhammed Salah tabii ki büyük bir yıldız, camianın havasını değiştirir ama bu kadar büyük ücretler verilmişken neden bir miktar daha harcanıp daha genç bir yıldız transfer edilmiyor demiş.
2: Bakın benim şimdi şahsi fikrim, benim kendi fikrimi sorsanız, şimdi vizyon mu genç mi derseniz, ya öncelikli olarak bir kere Beşiktaş'ın ayağa kalkması gerekiyor. Ya Beşiktaş'ın ayağa kalkması adına da dünyanın şu anda konuştuğu dört tane futbolcudan bir tanesi Muhammed Salah. Yani Messi, Ronaldo, Mbappe varsa Muhammed Salah da konuşuyor. Yani bugün Muhammed Salah'ın Beşiktaş'a gelmesi sadece Beşiktaş adına değil, Türkiye adına da çok büyük bir artı. O yüzden vizyon açısından Beşiktaş'ı ön planda öne taşıyacak olan bir isim Muhammed Salah. Ama dinleyenimize hak veriyorum. Yani şimdi 12 milyon euro oyuncuya ver, işte 6-7 milyon euro menajere ver, bu transfer gelsin böyle 18 milyon lira, 20 milyon lira. Yani bugün 20 yaşında aslında Cengaver bir sürü scoutingle konuştuğunda menajerlerinde birçok topçu var. Yani belki 20 milyon euroya iki tane futbolcu alınabilir. Ama iki futbolcuyu alıp evet gelecek adına belki hamle yapabilirsiniz. Ama bir Muhammed Salah vizyonunu asla elde edemezsiniz. Yani şu anda bence Beşiktaş'ta aslında elde edilmesi, o 4-5 senedir Ekim'de Kasım'da havlu atan modelden kurtulup yeniden ben buradayım mesajını vermek için, hatta Serdar Dalı'nın deyişiyle diyor ya, birçok çocuğu Beşiktaş yapacak transferi gerçekleştireceğiz diyor, aslında Muhammed Salah'ın sinyalini de veriyor Serdar Adalı. O yüzden yani bu saatten sonra bu işin dönüşü yok. Evet, evet. Dinleyenimize katılıyorum, belki 20 milyon euroya iki tane futbolcu alınabilirdi ama Muhammed Salah Beşiktaş'a ve Türkiye'ye çok büyük artı katacak. Bu kaçınılmaz bir gerçek.
1: Sevgili Alper Üstünda, bize de zaman ayırdın. Yorumların için çok teşekkür ediyorum. Sesini en kısa zamanda yine duymak ümidiyle ediyorum. Seni de uğurlamak istiyorum şu anda.
2: Ben teşekkür ediyorum sevgili Çağatay Çıtlak. Benim sen eski dostumsun. Senin için programa bağlandım. Hatta video çekeceğim. Seni bekliyorum bağlanman için. Yani yerin ayrı olduğu için mutlaka bağlanmak istedim. Dinleyenlerimiz de özlemişim. Herkese selam olsun. Sosyal medyadan takibi unutmasınlar lütfen.
1: Tamamdır. Görüşmek üzere. Kolaylıklar diliyorum.
2: Teşekkürler. İşin kolay gelsin.
1: Hoşçakalın. 0212 273 1010 ya da Instagram Çağatay Hoca adresi üzerinden sizler de mesajlarınızı bu iletişim kanallarından bizlere iletebilirsiniz. Tugay Vid'in kalesi, teşekkürler Instagram'dan takip alanlar. Hemen cep telefonundan bakalım gelen mesajlara. Erhan Polat, hocam iyi yayınlar, iyi ki varsınız demiş. Sizler de iyi ki varsınız. Çok teşekkür ediyorum. Hüseyin Mecit, Alper Üstündağ selam varmış. Çağatay hocam çok teşekkürler, iyi yayınlar demiş. Ramazan Keserci, uzun bir yorum ama bakalım. Çağatay hocam, yapılan transferleri ve kamuoyundaki akışa bakılırsa Beşiktaş şu anda en ön safta gitmekte. Fenerbahçe elindeki yabancı futbolcular eğer elinden çıkarmazsa, ki bunu çıkartmak çok zor olacak, maddi olarak da çok zorlanacak bir şey, işi zor. Galatasaray'da geçen seneki kadroyu korumayı sağladı. Üzerine birkaç takviye yapıyor ama geçen sene biz bunu da fark ettik ki Galatasaray Şampiyonlar Ligi dönüşünde ligde çok büyük yaralar alıyor. Görünüş onu gösteriyor ki Beşiktaş bu sezon sanki ipi önde göğüsleyecek gibi geliyor yorumu yapmış. Evet, değerli spor yazarı arkadaşlarımız var hatta bekleyen, sırasını bekleyen. Çünkü hepsine ben söylediğim gibi bir saat öncesinden hazırlıklarımı yapıyorum. Saatlerimizi değerli spor yazarı arkadaşlarımızla, spor yorumcusu arkadaşlarımızla saati belirledikten sonra onları arayabiliyorum. Ama tabii saatlerde bazen böyle esnemeler olabiliyor, canlı yayına bağlanabiliyoruz, son dakika girebiliyoruz, bunlar da mesleğimizin içinde olan şeyler deyip bir yandan da sevgili Hüseyin Özkök'ü arayacağım ama o kadar çok Hüseyin var ki hatta şöyle yapalım, ben Erhan Alveroğlu'nu Şok gazetesinden sevgili Erhan'ı canlı yayına alayım. Erhan Alveroğlu, hoş geldin.
3: Hoş bulduk. İyi yayınlar Çağatay hocam.
1: Nasılsın, iyi misin?
3: İyiyiz, hamdolsun, şükürler olsun. Sizler nasılsınız?
1: Bizler de iyiyiz Erhan'cığım. Sesini de duyduk. Çok teşekkürler. Sen de dün akşam basın toplantısında çok güzel soru sordun. Seni de yeri gelmişken tebrik etmek istiyorum.
3: Çok teşekkür ederim. Çok naziksiniz.
1: Dün akşamki maçla ilgili görüş ve düşüncelerini alabilir miyim Erhan Alveroğlu?
3: Dün akşam aslında 8 yıl sonra bir ilk gerçekleşti. Aziz Yıldırım ilk kez 8 yıl sonra Şükrü Saracoğlu Stadı'nda maç izledi. Çoban İstadı'nda diyelim. Fenerbahçe'nin maçını izledi. Ve onun izlediği ilk maçta Fenerbahçe 1-0 kazandı. %70'e yakın, hatta üzerinde toplu oynama istatistiği vardı. Ama bir türlü gol gelmedi. Evet, Fenerbahçe Vedat Muriç'i aldı. Ama Vedat Muriç sakat, oynayamadı. Talişko oynadı. O da yerini kaybetti. Çok güzel bir frikik gol attı. Ama Semedo 0'a indiğinde sol taraftan Kerem penaltı noktasına pas çıkarmaya çalıştığında maalesef Talişka hep ceza yayında şut opsiyonu arıyordu. Bunun eksikliğini hissetti Fenerbahçe ve gol atmakta zorlandı. Bu tür turlarda 1-0 Çağatay Hocam çok tehlikeli bir skor. Nitekim pek yayınlanmadı ama basın toplantılarını takip edenler mutlaka duymuştur. Yine aynı şekilde ben Gornik Zabrze hocasına şöyle bir soru yönelttim. Polonya basınının işte Türklerin hezimetleri meşhurdur demişti. Bu da Fenerbahçe taraftarını gerçekten motive etti. Başka bir Fenerbahçe taraftarı vardı dün. Ve takım da bu motivasyonla çok daha iyi oynadı. Turu şansınızı değerlendirir misiniz dedim. O da dedi ki evet, çok iyi bir atmosfer vardı ama unutmayın bu maçın ikincisi var. Bizim takımımız da, bizim taraftarımız da inanılmaz ateşli ki o takımın, Zabze takımının taraftarını şöyle bir YouTube'dan yazarsanız çok net göreceksiniz. Çok ateşli bir tribün sizi bekliyor demişti. 1-0 tehlikeli bir skor Çağatay Hocam. Hı hı. Fenerbahçe gibi henüz gelişmeye başlayacak, daha tam kadrosunu tamamlamamış gelişecek takım içinde tehlikeli bir deplasman. Ama her şeyden önce şunu söyleyeyim. Fenerbahçe eğer Şampiyonlar Ligi'ne kalmak istiyorsa işte Gornik olsun, en güçlüsü mesela Lyon, Lyon olsun, bu tür takımları çok rahatlıkla eleyip o Şampiyonlar Ligi gruplarına kalması gerekiyor. Çünkü taraftarın 15 yıla yakın olan bir hasreti var. Belli bir sürede Türkiye Futbol Federasyonu'nun zorbalığıyla gitmemişti. Yasaklanmıştı Fenerbahçe'nin gitmesi. Haksızlığı ortaya çıktı ama neticede gidemedi. Daha sonrasında Fenerbahçe'nin ikincilikleri oldu ama bir türlü elemeleri geçemedi. İşte bu sefer en uygun kura ve en uygun kadroyla Fenerbahçe Şampiyonlar Ligi gruplarına kalmaya çalışacak. Maçla ilgili yine birkaç anekdot söyleyebilirim. Dün Bartu gerçekten çok etkili bir oyun oynadı. Ona da bir evvelki sene haksızlık yapıldı bence, çünkü yollandı oyuncu. Ama bunu söylediğimizde de şöyle bir karşılık geliyor. Ya Fenerbahçe işte Asensio, Kante, Gendouzi varken Bartu'nun ne işi var Fenerbahçe'ye diyorlar. Ama işte gördünüz, Ake dün oyuna girdi. Oynadı, ilk 11'deydi. Ve Ake sakatlandı, çıktı. Yani mutlaka bir yedeği olması gerekiyor. Adil'i mesela beğenmiyor Fenerbahçe taraftarı. Aynı şekilde Abdülkerim'i de beğenmiyordu. Abdülkerim 4 senedir Galatasaray savunmasını domine ediyor. Bazı şeyler açık olmalı Fenerbahçeliler. Fred konusuna gelince İsmail Hoca'ya sorduğum soru aslında yabancı kontenjanı ile ilgiliydi biraz. Fred'in ana planda olup olmadığını sordum, kısaca öyle söyleyeyim. Hoca Fred'i tutacağını söyledi. Çünkü kamuoyunda Fred'e Flamengo'dan, Botafogo'dan ilgi var. Oyuncunun gitmesi gündemde. Hatta Fenerbahçe, yani öyle bir durum var ki hani kulislerle konuşulan, Fenerbahçe'de Fred'i İsmail Kartal tutuyor ama Fenerbahçe'nin transfer komitesi ve başkan Fred yerine daha güçlü, güne daha uygun bir oyuncu alınmak isteniyor. Çünkü Fred Rodriguez, İsmail Kartal ilk döneminde çok iyi bir performans göstermişti. Ama o zaman Fred'in yaşı, Fred'in kapasitesi, Fred'in verebildikleri bambaşka boyuttaydı. O Fred'in şu anda 2 sene yaşlandığını da kabul etmek lazım. Orada işte o sorunun cevabı bizimle kalacak oldu. Ama tabii bu cevaplar değişmeyecek değil. Mesela bir evvelki gün maç öncesi basın toplantısında hoca dedi ki Greenwood ve Ake'yi Avrupa kadrosuna yazacağız. Ama hazır değiller dedi. Ake'yi kombi oynadı. Buradan yola çıkarsak Fred için hala bir şeyler değişebilir. Açıkçası ben ikinci öne, yani bir sonraki artık Sturmgraz diyebiliriz. Fenerbahçe ilerse Sturmgraz'da oynayacak. O turdan sonra bence artık gidenlerin, çok daha hızlı gidecek oyuncuların kararı verilecek. Çünkü Fenerbahçe'de 23 tane yabancı oyuncu var Çağatay Hocam. Hı hı. Bu ona inmek zorunda. Ben bu ona inecek kadroda Talişka'nın da çok yer bulabileceğini düşünmüyorum. Dün bir gol atsa da Bir tuşlu direkten dönse de bir kafa vuruşu. Ben yine de Talisca'nın şu anda Fenerbahçe'nin o akan oyununu karşılayabilecek bir oyuncu olduğunu düşünmüyorum. Hani Talisca gibi bir oyuncuyu, o yabancı kuralında olan bir oyuncuyu yedekte bekleteyim demek de çok mantıklı gelmiyor bana. Öyle olacağını sanmıyorum. Onunla da yolların ayrılacağı görüşündeyim. Hı-hı. Ama futbol bu. Her şey olabilir.
1: Adnan Bey ve Numan Bey'in mesajı var. Diyor ki Çağatay Hocam, Erhan Bey'e sorabilir misiniz? Jirasi ve Rashford transferleri ile ilgili bir gelişme var mı demiş Erhan Alveroğlu.
3: Şimdi Jirasi transferi Fenerbahçe'nin belki de bir ay evveldir bitirdiği bir transfer. Oyuncuyla her konuda anlaşıldı. Oyuncunun bir tarih vardı. O tarihe kadar 40 milyon euroya serbest kalma maddesi vardı. O tarih geçtiği için artık o madde aktif değil. Yani eskiden kapısını çaldığınızda Dortmund 40 istiyordu. Bugün çaldığınızda ben 30 veriyorum diyebilirsiniz. Bu beklendi açıkçası. Ama diğer taraftan İsmail Kartal'ın da Oli Watkins isteği var. Hoca Oli Watkins'i transfer edip Fenerbahçe hücumunda bir başka oyunu oynayabilme ihtimalini de kullanmak istiyor. Hani deniyor ya 2-3

0: 3-5, 3-5, bazen 4-3-3 oynayabilirim. İşte başka opsiyonlar, sıkışan oyunlara başka opsiyonlar içinde Watkins'i istiyor hoca. Tabii Watkins transferi de artık oyuncu Dünya Kupası'ndan döndü. Kulübüne bir yani iletişime geçildi. Kulübü 35 milyon eurodan aşağı inmek istemiyor. Fenerbahçe 25 milyon euro gibi bir teklif var. Bu noktada şimdi İbre tekrar Kirasi'ye döndü. Hani çok büyük ihtimalle büyük bir sürpriz olmazsa Fenerbahçe'nin forveti Kirasi olacak. Ama hala bekletilmesinin sebebi daha iyi bir şey alabilir miyiz diye. Çünkü İsmail Kartal Watkins istiyor. Diğer taraftan diğer sorulan isim kimdir? Rashford'da. Rashford'la ilgili Fenerbahçe Greenwood konusunda Manchester United kulübüyle ilgilileriyle temas kurduğunda Greenwood'un şartlarını Rashford'un şartlarını ve durumunu sordular. Şimdi o soruşturma esnasında şöyle bir cevap verildi Fenerbahçe. Rashford 19,5 milyon euro maaş alıyor. Bonusları da var. Hepsi birlikte 19,5 yapıyor. Bu 19,5 milyon euroluk maaşı ödemeyi taahhüt ederseniz biz sizden kiralama bedeli istemeyiz diyor. Bir benzer şekilde John Duran gibi düşünün. Onda da böyleydi. Ve bununla ilgili Fenerbahçe düşünmek için süre istiyor. O süre hala devam ediyor. Bu arada Rashford'da Avrupa'da bu maaşı verebilecek takım yok. Barcelona tutmadı. Geri yolladı. Manchester oynatmak istemiyor. Başka ilgili kulüpler var ama onlar da diyor ki atıyorum onu verelim, onu siz verin gibi yaklaşıyorlar. Fenerbahçe bence bu turdan sonra artık gidenleri de biraz netleştirip evden çıkartıp Rashford işine girebilir. Bir diğer isim ise Andre. Brezilyalı oyuncuyu da Fenerbahçe o artı 4 kralının içine eklemek istiyor. Olur da Archie Brown'u Chelsea ve Manchester United ilgisi var. Oraya verebilirse bu oyuncuyu ekleyebilir. İşte Rashford ihtimali biraz da Manchester United'ın Fenerbahçe'nin Rashford'a ilgisini bildiğinden ve kendisinin kendi takımlarına sol bek istediklerinden Archie Brown'la Rashford konusunda bir iletişim olabilir. Fenerbahçe ve Manchester United arasında. Oradan bir şey çıkabilir ama Girassi tamam bence Fenerbahçe'nin forveti olacak diyorum. Rashford için ise biraz daha süreye ihtiyaç var. Benim tanıdığım Aziz Yıldırım o 4 Eylül'de bitecek 4 günlük Türkiye'ye açık dünyaya kapalı transfer penceresinde mutlaka bir oyuncu daha getirir diyorum. Ama forvet şimdi gelir o Rashford transferi gibi fırsat transferleri o 4 güne kalır orasını bilemeyeceğim.
1: Sevgili Erhan, şimdi eski futbolculardan Aytek Aşıkoğlu var. Ben de zaman zaman bağlanıyorum. Onun bir sorusu var. Hocam iyi yayınlar, yine çok güzel yayın oluyor. Keyifle dinliyorum Erhan Bey'le sizi demiş. İsmail Hoca için bir iki şey söylemek istedim. Kendisine yönetim tarafından bir uyarı gelmediği takdirde Fenerbahçe'yi büyük krizler bekliyor. Çünkü hocanın ciddi bir iletişim problemi var. Fenerbahçe'nin ve taraftarın bu kadar travmaları varken bunları daha sezon başında camiayı hissettirmek büyük bir sorun bence demiş. Bu teknik direktörün işine karışmak değil, aksine gerçek bir yönetim refleksi olacaktır demiş.
0: Doğru. Şimdi dün de bunu gördük. Bir evvelki yani maç önü basın toplantısında da gördük. İsmail Kartal biraz bu noktada şey yapıyor. Birazcık bu noktada sıkıntı yaşatıyor. İsmail Kartal'la sıkıntı yaşatıyor. Şeyleri bildiği halde Çağatay Hocam, geçmişte yaşananları bildiği halde aynısı devam ediyor. Yani bu konuda üzerine bir şeyler ekleyememiş sanki. Ya da henüz çok sıcak, biraz süre geçtikten sonra olacak. Mesela Yusuf Akçiçek'i ben oynattım. Ondan sonra Mourinho'da oynattı. 22,5 milyon euro kazandırdım kulübe dedi. Bunu neden dedi? Eleştirel bir soru oldu. Avrupa kupalarında başarılı değilsiniz sorusuna. Çok dolu bir cevap verdi. O sene en çok puan toplayan takım bizdik. Evet, o sene en çok puan toplayan yarı finalde yani takım Fenerbahçe'ydi. Ama oradaki eleştiri İsmail Kartal'a şuydu. Sen lig maçını düşünerek Olympiakos deplasmanında Fred'i çıkartınca, yani oyuncu değişikliklerini yapınca Fenerbahçe 3-2 kaybetti. Eleştiri buydu ama hoca çok dolu cevap vermesine rağmen yine Yusuf Akçiçek'i ben oynattım dedi. Evet. Bu bir hataydı. Ya da döndü. Bu sefer Asensio konusunda net bir şekilde Asensio yarın ilk 11'de olmayacak dedik. Böyle bir gözlerini kıstı. Patron benim dedi. Ama bakıyorsunuz aynı toplantıda Ake hazır değil dedi. Semedo hazır değil dedi. Ake ve Semedo ilk 11'de çıktı. Yani bazı şeyleri hani nasıl ki Semedo ile konuşuyor.
1: Dikkat edilmesi gerekiyor değil mi?
0: Tabii Semedo ile konuşmuş. Semedo ben hazırım demiş. Forma vermiş. Asensio da hemen bir post attı Instagram'a. Hazırız yarına dedi. O zaman onu da oynatman gerekiyor. Yani bu iletişimi biraz daha profesyonelleştirmesi gerekiyor İsmail Kartal'ın. Evet. Dün basın toplantısı özellikle notlarla çıktı. İlk başta konuşmasında notlarla ilerledi. Fakat sorulara geçildiğinde, spontane geliştiğinde yine biraz böyle takıldığı anlar oldu. Özellikle yabancı kuralı konusunda değişebilir. Niye değişmesin? Belki değişir gibi söylemleri oldu. Bence bunlar bilgiye dayanmıyordu. Çünkü bir bilgiye dayanıp dayanmadığı da soruldu. Fikir beyan ettiğini aslında ima etti İsmail Kartal. Bu iletişim konusunda Aytek Bey çok doğru söylüyor. Mutlaka bir destek almasan ki Türkiye'deki çok önemli iletişimcilerden olan Mustafa Sapmaz var şu anda Fenerbahçe'nin kurumsal iletişim direktörü olarak. Mutlaka o Mustafa abinin de bir eli değecektir. O konuda bir toparlama olacaktır ama şu an için evet eskisi gibi devam ediyor. Bu da olumlu değil. Ha, bu arada oyun da eskisi gibi devam ediyor. İsmail Kartal futbolu dedim ya 8 yıllardan sonra Aziz Yıldırım geldi, tribünler coştu, galibiyet geldi. İsmail Kartal gelince de %70'lik top oynama istatistiği oldu. Çok ciddi şutlar oldu. İki tane direkten dönen top oldu. Gol eksikti. O da olacaktır. Sakatlar dönünce, yeni transfer gelince. Ama iletişim konusunda acil düzeltilmesi gereken bir husus var yani.
1: Sevgili Erhan, seni daha fazla da yormadan bir dinleyicimiz var. Onun da sorusuyla devam edeceğim. Daha sonra da sana teşekkür edeceğim. Bora Bey diyor ki Mert Günük oldukça iyiydi. Birinci kaleci olabilir mi? Acaba Erhan Bey'e sorabilir misin hocam demiş.
0: Ya şimdi şöyle, Fenerbahçe gibi Şampiyonlar Ligi ya da Avrupa Kupalarında oynayacak takımların 3 kulvarda yaklaşık hani ihtimal dahilinde 70 maça çıkabilecek takımların 3 kaleci olması gerekiyor. Bu 3 kaleciden de hani Mert Günok ve Tarık Erçetin bir de yanına genç bir Tarık Çetin ve yanına genç bir oyuncuyla götürürüz derseniz büyük hata yaparsınız. Hı hı. Bunu geçmişte yaşadı Fenerbahçe. Oraya mutlaka Ederson'un ikna edilip takımda tutulması gerekiyor. Diyelim ki Ederson gitti. Az Bey bir görüşme gerçekleştirecek Ederson'la. Dün nitekim kadrodaydı. Oyuncu aslında ayrılmayı düşünmüyor. Ederson da kalırsa Ederson, Mert ve Tarık olarak idare edeceklerdi. Ama Ederson giderse Fenerbahçe bu sefer kaleci opsiyonlarını da değerlendirmeye başlayacak. İşte o zaman Ederson'un gitmesi belki Fenerbahçe'yi bir belki transferiyle yabancı konusunda bir sayı rahatlatabilir. Öyle bir girişim olabilir ama ben kendim bakış açımdan Ederson'un kalacağını düşünüyorum. Hı hı. Yani görüntü o yönde. Ama Mert, Tarık yeterli olur derlerse yok, hayır ben yeterli olacağını düşünmüyorum. Çünkü Mert, Tarık dediğinizde üçüncü kaleciye İrfan Can Eğribat olacak. Ki onun da geçen sene yaşattıklarını bir evvelki sene anımsayın. Fenerbahçeliler başta böyle bir ılımlı yaklaşıyor ama sonra hatırladıklarında olmuyor. Bakın mesela Fred dün çok iyiydi. Bence mükemmel top oynadı. Ama maçın 80 küsürüncü dakikasında Greenwood'a bir pas attı. Taca çıktık top. Anımsayabildiniz mi bilmiyorum. Çok çok ciddi bir tepki oldu tribünden. Bu Fred'in ligdeki maçlarda ya da sezon içindeki durumlarında artarak devam edecek bir şey. Artık biraz da aslında şu var. Fenerbahçe taraftarı oyuncuların yüzlerinden biraz sıkılmış durumda. Yeni oyuncular istiyorlar ama tabii burada da hepsini yollayıp yeni alamazsınız. Bazı güncellemeler yapıp bazılarına veda edip bazı yeni oyuncular da almak lazım. Kaleci konusunda ben Ederson'un daha önünde bir kaleci transfer edebileceğini düşünmüyorum Fenerbahçe'nin.
1: Sevgili Erhan Alveroğlu, Şok Gazetesi'nden çok çok teşekkür ediyoruz bağlandığın için ve değerli görüşlerin için.
0: Rica ederim, her zaman sizin için müsaitimdir Çağatay Hocam. Sağ olun,
1: görüşmek üzere. Görüşmek üzere, sevgiler, hoşça kal. Erhan'a da teşekkür ettik. 0212 273 10 10, Instagram Çağatay Hoca adresinde. Tabi maşallah yağmış yani. Çok teşekkürler. Buradan bir yandan başlamam gerekiyor. Çağatay Hocam, bence Galatasaray Can Uzun'u alıp Icardi'den boşalan yabancı boşluğuyla Brahim Diaz'ı alacak demiş Erhan Polat. Ramazan Keserci, abi ne kadar kibar adamsın, yazdım bütün uzun yorumları. Bazen ben utanıyorum ama sıkılmadan canlı yayında okuyorsun. Hakikaten kral adamsın demiş. Estağfurullah, çok teşekkürler. Beşiktaş'la ilgili bombaları kaçırdım herhalde demiş Uğur Bey. Evet, Muhammed Salah'la ilgili konuları da konuştuk. Hiç vakit kaybetmeden, evet buradan da bir yandan bakalım Instagram Çağatay Hoca adresine. Takip alan Ümit Yavuz'a çok teşekkürler. Erdem İslamoğlu'na çok teşekkürler. Tugay Bey'e çok teşekkürler. Yakup Bey'e çok teşekkürler. Hiç vakit kaybetmeden artık programın da yavaş yavaş sonlarına doğru geliyoruz ama tabii söz verdiğimiz spor yazarı, spor yorumcusu, değerli gazeteci dostlarımız, arkadaşlarımız var. Ki onlardan bir tanesi de A-Spor yorumcusu sevgili Hüseyin Özkök. Şu anda bir yandan da onu cep telefonundan arıyorum. Eğer müsaitse ki sevgili Hüseyin Özkök. Müsaitsiniz değil mi Hüseyin abicim?
0: Evet evet.
1: Nasılsınız, iyi misiniz? Her şey yolunda mı?
0: İyi vallahi, yolunda ne olsun işte. Finale gittim geldim. Artık Dünya Kupası'nı da bitirdik.
1: Evet.
0: Yani başladı derken Dünya Kupası da geride kaldı.
1: Sabah da izledim sizi. Çok da güzel yorumlar yaptınız. Hatta bununla ilgili bir makale de hazırlayacağım demiştiniz.
0: Evet, hazırlayacağım.
1: Yani Dünya Kupası'nın dışında yaşananlar sevgili Hüseyin Özkök, yani içeride olanların önüne geçti diyebilir miyiz? Yani 3 ülkede
0: kesinlikle
1: yapılması, Balogun olayı, işte hakemliğin yani ülkeye alınmaması.
0: Bunca yıldan beri Dünya Kupası takip ediyorum. Yani hatırlamaya başladım. 1974 Dünya Kupası. O zamandan bu yana futbol dışında bu kadar çok olayın konuşulduğu bir Dünya Kupası hatırlamıyorum. Yani futbolun önüne geçen çok fazla olay oldu. Dolayısıyla o bağlamda hakikaten skandallarla dolu, değişik saçma uygulamalarla dolu bir Dünya Kupası oldu bu Dünya Kupası. Bunda da tabii ki İşte Infantino'nun Amerikan başkanıyla olan ilişkilerinden kaynaklanan durumlar ortaya çıktı. Ve Dünya Kupası'nı adeta Amerikanlaştırdı FIFA. Ama yapacak bir şey yok. Yani nereden başlasam bilmiyorum. Yani hakemin ülkeye sokulmamasından tut da İranlı taraftarların girmesinin yasak olması, Haitililerin girmesinin, Somalilerin girmesinin yasak olması, diğer yandan İran milli takımının sadece maç günleri Amerika'ya girebilip tekrar Meksika'ya dönmesi falan, yani sahip bitmiyor. Çok acayip bir Dünya Kupası oldu. Hatta Avrupa Taraftarlar Birliği Futbol Supporter Europe'da bir açıklama yayınladı dün. Futbol taraftarı için çok kötü bir Dünya Kupası'ydı. Futbol taraftarını dezavantaja uğratacak çok fazla olay yaşandı. İşte bilet fiyatlarından tut, ulaşım fiyatları, otel fiyatları, ülkeye giremeyen taraftarlar filan, yani onlar da bayağı ağır bir eleştiri yapmışlar Infantino'ya. Ama oldu bunların hepsi. Şimdi tabii ki bunun bir muhasebesinin çıkması gerekiyor. Hala eleştiriler yoğun şekilde sürüyor FIFA'ya ve Infantino'ya. Şimdi 64 takıma çıkartma şeyi de daha şimdiden
1: evet,
0: başladı.
1: Evet, onu soracaktım sevgili Hüseyin Özkök.
0: Dolayısıyla ben de işte bütün bu olan biteni yazmayı planlıyorum, hani bakalım. Hani
1: şimdi tabii turnuvanın
0: şeyler de olmadı değil tabii.
1: Evet sevgili Hüseyin abi, turnuvanın 100. yıl dönümüne denk gelmesi sebebiyle 2030 organizasyonu için 3 kıtada ve 6 ülkenin ev sahipliğinde yapılacak bir organizasyondan bahsediyoruz. İşte 100. yıl onuruna ilk 3 maç Güney Amerika topraklarında, işte diğer karşılaşmalar da İspanya, Portekiz ve Fas'ta oynanacakmış. Yani UEFA'nın organize edeceği evet. 2030 Dünya Kupası'nda Avrupa elemelerinde de Şampiyonlar Ligi formatına geçilecek ve güçlü ülkeler zayıf evet, ülkelerle karşılaşmayacak. En güçlü 36 ülke birinci ligde, 18 ülke ise ikinci ligde üçer grupta evet. mücadele edecek. Aynısını okudum, Hürriyet gazetesinin haberi, Efkan Bucak yazmış.
0: Evet evet, öyle bir zaten UEFA açıklamıştı bunu. Euro 2028 elemeleri yine her zamanki formatında oynanacak ama 2030 Dünya Kupası elemeleri bu senin şimdi bahsettiğin şekilde elemeleri organize edilecek. Burada da bu Şampiyonlar Ligi, işte Avrupa Ligi ve diğer şeylerin Konferans Ligi'nin hani bu yeni lig aşaması formatının başarıya ulaşmasından kaynaklanan bir şey bu. Öyle bir şey yapacaklar, organizasyon yapacaklar. Hani bunun daha böyle adil olacağı ve daha cazip hale geleceği söyleniyor. Bakalım göreceğiz onu. Daha çok zaman var ona. Ama 2030 Dünya Kupası'nın 6 ülkede yapılacak olması uzun zamandan beri belli zaten de. Hı hı.

0: Bunu da Infantino 2034 Dünya Kupası'nı Suudi Arabistan'a altın tepside sunmak için yaptı zaten. Bir anda işte Dünya Kupası'nın 100. yılı nedeniyle işte ilk Dünya Kupası da Uruguay'da olmuş. O yüzden Uruguay, Arjantin ve Paraguay'da birer maç. Ondan sonra da İspanya, Portekiz ve Fas'ta Dünya Kupası'nın kalan kısmı oynanacak şeklinde bir organizasyon olacağı söylendi. Ancak daha bu 2026 Dünya Kupası başlamadan bir süre önce Güney Amerika Konfederasyonu CONMEBOL FIFA'ya 64 takıma çıkartılması için Dünya Kupası'nın baskı yapmaya başladı. CONMEBOL'ün esas amacı hani sadece 3 maçta kalmamak ve 64 takımlı bir Dünya Kupası'nın kendilerinde yani kendi kıtalarında daha fazla maç oynanmasını sağlamak amacıyla yapıldığı ki yani çok net. Bunu da söylüyorlar zaten. Bu arada CONMEBOL'le UEFA bir de işbirliği yapıyorlar ki UEFA kökten karşı bu 64 takıma. Yani orada ayrı düştüler. Hatta işte UEFA ile CONMEBOL'ün Londra'da bir ortak ofisleri var. İşte Finalissima denen bir organizasyon yapıyorlar. Gerçi bu sene hani savaş nedeniyle yapılamadı ama Copa Amerika şampiyonuyla UEFA Euro şampiyonu karşılaşıyorlar. Dolayısıyla burada ayrı düşüyorlar. Bu 64 takım olayı bakalım daha biraz su kaldırır diye düşünüyorum. Ama bu tartışmaları çok fazla olacak. Yani düşünebiliyor musun? 3 kıta Afrika, Avrupa, Güney Amerika, arada bir okyanus, bir de Akdeniz var. Yani o şekilde bir düşün.
1: Bakalım Infantino aynı anda aynı maçta yer alabilecek mi acaba bu sefer?
0: Şimdi 2027'de FIFA başkanlık seçimleri var.
1: Evet, orada
0: Infantino.
1: şunu söyleyebilir miyim? Yani özellikle de hani içimde kaldı. Şimdi senin anlattıklarını da dinledim sevgili Hüseyin Özkök. Yani burada birazcık da federasyon başkanlarını bağladığın zaman başkanlığı da kazanmış olmuyor musun bir yandan?
0: Şimdi 212 FIFA'ya üye ülke var. Bunlardan 55'i UEFA'ya ait. Şimdi yani 55, 212'den 55'i çıkardığın zaman geriye bayağı yüklü bir rakam kalıyor. Dolayısıyla Infantino işte özellikle
1: 157.
0: küçük federasyonların mensubu olduğu CONCACAF, CAF Afrika ve biraz da Asya. Onların federasyonlarına havuçlar vererek, onların ülkelerinde işte yatırımlar yaparak, onlara federasyonlara para vererek kendine oy topluyor. Avrupa'da tabii ki bu şey yapmıyor. Avrupa sonuçta hani zengin bir kıta. Bu tip şeylere tamah etmiyor Avrupa.
1: Yani CONMEBOL'a mı
0: Dolayısıyla
1: çalışıyorlar?
0: yok, CONMEBOL'da 10 ülke var. O bir şey değil. Esas yani CONCACAF, yani Orta Kuzey Amerika ve Karayipler, Afrika'daki 50'den fazla ülke federasyonu, işte Asya'da birçok federasyon var. Dolayısıyla onların oylarına toparladığı zaman UEFA ne kadar karşı çıkarsa çıksın Infantino kazanıyor seçimi. Şimdi 2027'de de yeniden başkan adayı olacak. Onun karşısına UEFA çalışma yapıyormuş aday çıkarmak için. Hani Çeferin mi olsun aday, yoksa hani Nasser El Helaifi Avrupa Kulüpler Birliği Başkanı mı olsun veyahut da işte Polonya Futbol Federasyonu Başkanı aday olabilir diye düşünülmüş falan, ama yani Infantino'nun karşısında aday olmak kolay değil. Çünkü dediğim gibi bu federasyonları, bütün dünyadaki federasyonları büyük oranda kendisine bağlıyor. Şimdi onlara da bir 64 takım havucu sunacak, diyecek ki beni yeniden
1: Başkanlıkta garanti o
0: seçersiniz.
1: zaman sevgili
0: 64
1: Hüseyin
0: takıma çıkar. Evet, 64 takıma çıkaracağım diyecek. 64 takıma çıkardığında da daha fazla orta ve küçük ölçekli takım Dünya Kupası'na katılma şansına sahip olacak. Zaten onun savı da o. Bakın diyor, bu Dünya Kupası'nda diyor ne kadar küçük takımlar başarılı oldu diyor. Zevk kattılar turnuvaya diyor. Daha fazla onların gelişimi için diyor bu küçük ve orta ölçekli takımların daha fazla katılması lazım diyor Dünya Kupası'na. Dolayısıyla onları o şekilde kandıracak. Ne
1: Yani
0: olacak göreceğiz.
1: Atlantik'i geçmen gerekiyor Hüseyin abi.
0: Evet. Nasıl bir organizasyon? Herhalde Amerika kıtasından katılacak takımlar grup maçlarını orada oynayacaklar. Avrupa kıtası ve Asya'dan gelenler işte İspanya, Portekiz ve Fas'ta oynayacak. O şekilde bir Dünya Kupası eğer 64 takıma çıkarsa organize edilir diye düşünüyorum. Tabii daha çok zaman var. Önümüzde şimdi bizim bir Euro 2028 var. Ona odaklanmamız lazım. Hem ülke olarak hem milli takım olarak. Dolayısıyla şimdilik bu FIFA olaylarını bir kenara yavaştan bırakmak lazım. Ama tabii ki zaman zaman tartışılmaya devam edecek. Bu da kesin tartışma hiç bitmeyecek yani.
1: Sevgili Hüseyin Özkök, tabii bu durumda en çok Dünya Kupası'ndan faydalanan, önümde rakamlar var. En çok kazanan ünlüler Shakira $20 milyon, Justin Bieber $16 milyon, Timothy $16 milyon, Kim Kardashian $11 milyon ve Madonna da $5.3 milyon kazanmış.
0: Ya normal bu tip
1: organizasyonlarda.
0: Bu tip büyük yıldızları kullandığınız zaman çok büyük $1 milyon seviyesinde paralar ödüyorsunuz. Normal yani FIFA'nın amacı da bu, Dünya Kupası'ndan elde ettiği gelirler bütçesi falan $10 milyar aştı. Dolayısıyla hani bunlar çok küçük rakamlar kalıyor o sanatçılara ödenenler. Ben hani böyle bu paralar nasıl paralar diye demiyorum, çünkü bu sanatçıların paraları bu şekilde dünya çapındaki evet. Sanatçıların normal yani yadırgamıyorum. Hani devre arası şovu işte çok tartışıldı. Gerçi siz Türkiye'de seyredemediniz ama ben final maçında olduğum için seyrettim.
1: Sen çok şanslısın sevgili
0: yanlış şekilde. Evet. Başka televizyonlarda yayınladı da bir tek Türkiye'de yayınlanmadı.
1: Onun sebebi nedir?
0: Vallahi bilmiyorum, TRT'den bir açıklama gelmedi.
1: Ben çünkü baktım bir açıklama yapılmadı. Belki sen biliyorsundur diye sordum. Yani bunu duydum.
0: TRT Spor Servisi'nin bir kararı olduğunu ben düşünmüyorum tabii ki. Mutlaka TRT'nin üst yönetiminden alınan bir karardır bu. Ama nedenini açıklamadılar. Bilmiyorum, inşallah bir gün açıklarlar yani neden olduğunu.
1: Aspol yorumcusu sevgili Hüseyin Özkök, yayınımıza katıldığınız için çok teşekkür ediyorum.
0: Ben teşekkür ederim Şahatay. Sana iyi yayınlar. Görüşmek kolay gelsin.
1: Görüşmek üzere. Hoşça kal. Hüseyin Özkök'ü de yolcu ettikten sonra dinleyicilerimizden hemen bakayım. Serkan Yüksek Beşiktaşlıymış. Oğlu Aybars çok da mutlu olmuş Salah haberi için. Onu benim için lütfen gözlerinden öpün. Ona da kucak dolusu sevgilerimizi, selamlarımızı yollayalım. Evet, bize ayrılan sürenin de sonuna gelmişiz, hatta aşmışız bile. Bugün birazcık geç başladık Vincenzo Italiano'nun basın açıklamasının hemen ardından, ama telafi ettik yine 6-7 tane Türkiye'nin en çok dinlenilen, en çok takip edilen spor yazarlarıyla birlikte Çağatay Çıtlak'la 4 büyük gündem programını Radyo Gol'de tamamladık. Dinleyen herkesin kulaklarına, gönüllerine sağlık diyorum. Yarın yine saatler 14'ü gösterdiğinde Türkiye'nin radyosu Radyo Gol'de görüşmek üzere. Ben Çağatay Çıtlak. Hepinize sevgiler, saygılar diliyorum efendim. Hoşça kalın.

0: Radyo Gold'e L1 Üçgen Zamanı.
1: Güzel insanlar, Fenerbahçe'de büyük bir heyecanla beklenen isim kim diye sorsak ilk sırada herkes Greenwood'dan bahseder ki hakikaten de heyecanla beklenilmesi gereken biri. Daha 16 yaşında Manchester United'da forma şansı bulmuş, kısa sürede ana planın tamamen bir parçası haline gelmiş bir oyuncu. Belki de başına o malum dava gelmeseydi şu anda adının başka türlü anılması çok da inanılmaz bir noktaya ulaşabilirdi hikayesi ki hala daha oyuncunun ismi, nitelikleri, yapabilecekleri bence heyecan verici. Dikkat ederseniz son yıllarda ülkemize çok büyük futbolcular gelmeye başladı. Bu gerçek. Yani Osimhen gibi bir gerçek var. Sané gibi bir oyuncu geldi falan. Bütün bunların ışığında Fenerbahçe'nin şu an yapmış olduğu hamlenin değerli olduğunu da söyleyebiliriz. Niye? Bir kere hala 2001 doğumlu bir futbolcudan bahsediyoruz. Ama oyun olgunluğu var mı? Oyun olgunluğu da var. Fenerbahçe'nin bakın şöyle örnekleyeyim. Kanatlarından bahsettiğimiz zaman genellikle geçtiğimiz sezona döndüğümüzde geçişi oynayabilen ama işi bitirme kısmında, tamamlama kısmında o tamamlayıcı hareketlerde, bileşik hareketlerde zaman zaman sorunlar yaşayabilen bir takımdan bahsediyorduk. Halsipes'te Kerem'e güveniyordu. O da istenilen seviyede de beklenti seviyesinde bir katkı sağlayamamıştı mesela. Tabii birazdan Fenerbahçe'nin geniş kadrosuyla oyuncunun uyumunun nasıl sağlanacağını, İsmail Kartal'ın oynatabilme ihtimali yüksek oyuna nasıl bir katkı sağlayacağını falan tek tek konuşacağız. Ama onun öncesinde şey yapalım, oyuncunun üst düzey yeteneklerine bir mercek tutalım. Recep Reis de sağ olsun notlar çıkardı, neleri yapabiliyor, neleri yapamıyor, istatistikleri nasıl? Bunlardan bahsedelim, sonra beyin tarafına, beyin fırtınası tarafına geçeriz. Hız, teknik...

hızlı oyuncu kesinlikle ihtiyacı var. Kerem Aktürkoğlu dedik, 2 sene önceki hızına sahip değil. Bununla beraber Nene hızlı bir futbolcu ama ilerideki üretkenliğe bu hızı yansıtmada sorunlar yaşayan bir isim. Yani teknik açıdan bazı spesifik sorunları var. Mesela Beşiktaş maçı. Çok iyi bir pres ama maçın başına kaçırdığı inanılmaz basit bir pozisyon. İşte o tarz pozisyonlarda Greenwood o topu iki ayağıyla da zaman zaman kafasıyla hatta ağlarda buluşturabilecek bir isim. Şunu da söyleyeyim. Geçen sene Tedesco ne demişti biz onunla basın buluşması yaptığımızda? Nene de Kerem de çalımcı dribbling yapabilen oyuncular değil demişti. Bizim öyle bir ihtiyacımız var demişti. Kapat parantez. Şimdi öyle bir oyuncudan bahsediyoruz ki 18 yaşında Manchester United'da kanat forvet olarak kullanılmış, bu görevi yapabilmiş birisi. Marsilya kariyerine bakıyoruz. Geçtiğimiz sezon 16 gol 7 asistle oynamış. 14.39 gol beklentisi yaratmış. 5.81 asist beklentisi yaratmış. Bir kere 14.39 ekstrem bir gol beklentisi, onu söyleyeyim. Maç başına %51 başarılı driblingi var ve bunu dinamizmi yüksek Fransa Ligi'nde yapıyor. Yani Fransa Ligi'nde bir oyuncu geçtiğiniz zaman arkasında sizi yakalaması çok zor değil. Kolaylıkla yakalar. Ama kusursuz patlayıcılığı, topla beraber uzaması, özellikle topla ilişkilerin iyi olması, dribling yaparken hızlı hareket edebilmesi, ayak değiştirebilmesi, iki ayağını da etkin bir biçimde kullanabilmesi, bunların hepsi bir araya geldiği zaman tam teşekküllü bir kanat forvet ortaya çıkıyor. Yani Fenerbahçe'nin santrafor atıyorum gelecek sezon 16 gol attı diyelim. Greenwood bunun üstüne çıkabilir. Bir de işin mental boyutu var. Manchester'dayken yine söylüyoruz. Önemli bir göreve sahipti malumunuz ve hakkında bir dava çıktı. Bir taciz davası. Onun sonrasında takımdan ayrılmanız, buna rağmen sonrasında yaptığınız geri dönüş, Marsilya'da ortaya koyduğunuz sayılar, bunların hepsi çok konuşuldu. Bu sezon ne dedik? 16 gol 7 asistten bahsediyoruz. Geçen sezon ligde 21 gol 65 asistlik performans var. Doğru hatırlıyorsam 16-54'te gol beklensin. %46'lık bir ikili mücadele kazanma oranı var. Oyuncu her ne kadar hani kanattaki golcünüz olacak dedik, orada görev alacak. İşte kanat forvet, içe kat eden inside forvet falan böyle konuştuk ama yani pas ilişkileri de kötü olmayan bir isim yani. Şöyle söyleyeyim, %82 pas isabetiyle oynamış geçen sezon Fransa Ligi'nde. Kendi yarı sahası %80, rakip yarı sahası %87'ye 80 düzeltiyorum. Bu da yanında hani Asensio konumlanacaksa o zaman dersin ki tamam, bunların ilişkisi güzel olur. Sana bu hayali kurdurur. Çünkü Marco Asensio malumuz üst düzey bir pasör. Üst düzey bir oyun görüşüne sahip. Greenwood'un da içeri koşu attığını düşünün. Bununla birleşince hani geçen sezon 3. bölge gol sorunu falan var ya, bunları ortadan kaldıracaktır. Yani kısacası şu: hız, teknik irade. Bunlar üst düzey bir oyuncu. Bir de golcülük meziyetleri var. Zaten istatistikler söyledik. Geçen sezon, ondan önceki sezon yaptığı şeylerden bahsettik. Gol sahasında özellikle bir oyuncu. İki ayağını da az önce söyledim ya, etkin bir biçimde kullanabiliyor. Böyle bir kabiliyetten bahsediyoruz. Şimdi günümüz futbolunda topu hızlı oynamak çok önemli bir hale geldi diyor herkes, değil mi? Ama daha önemli bir şey var abi. Daha hızlı düşünmek. İşte bu hızlı düşünme dediğimiz beceri o çift ayaklı olduğu için harekete geçebilme babında çok iyi yapabilen bir oyuncu Greenwood. Onu söyleyeyim. Ki Süper Lig özeline bakalım. Bu oyuncuyu bulunmaz Hint kumaşı yapar. Niye? Abi çünkü bizim ligin tepki süresi uzun. Yani hamle hızı düşük. Öyle bir durumda Greenwood'un varsa, Greenwood modeli futbolcuların varsa bunlar fark yaratırlar abi. Ha, bizim söylediğimizin dışında şeye bakalım her zamanki gibi. Yani scout tabanlı web sitelerine falan bir bakalım. Ne oluyor, ne diyor söyleyelim. Tabii Coach Voice çok önemli. Diyor ki birebir kaldığında şut atmadan önce kendisine yarım metrelik bir alan yaratmada mükemmel. Şut çekerken diyor topa zahmetsizce vurarak çok az bir güç harcıyor gibi görünüyor ama çok sert şutlar çıkarabiliyor. Tekniği hatta bu yönüyle diyor Jermaine Defoe'ye benziyor. Breaking the Lines'in raporuna baktığımızda ise şu sözleri görmekteyiz. Sözlükte diyor bitirici kelimesine baksanız Greenwood'un resmi çıkar. Böyle iddialı bir ifade var. Soğukkanlılığını öne çıkarıyor analiz ve şu detayı veriyor. Top kanattan ona geldiğinde doğrudan rakibin üzerine gitmeye hazırdır. Topu aniden soluna veya sağına çekip bekletmeden şut atması savunmacıyı dengesiz yakalar ve şut açısını genişletir diyor. Sağ içi konumlanması, total futbol analize bakalım. Genellikle 4-2-3-1 sisteminde sağ kanatta görev aldığını, ancak pas bağlantılarını kurmak için sıklıkla merkezdeki boşluklara veya kendi yarı sahasına kadar indiği belirtiliyor. Bu içe kat etme eğilimleri rakip sol bekleri üzerine çekerek sağ kanatta kendi bek oyuncusuna da bindirme alanı yaratmasını sağlıyor. Şimdi Breaking the Lines raporu

0: Toplam mesafe kat etme metriklerinde Greenwood'un Avrupa'nın en iyi 5 ligindeki forvetler arasında %90'lık dilinde yer aldığını vurguluyor. Derin savunma bloklarını topla dripling yaparak kırmada çok önemli bir rol üstlendiğinden bahsediyor güzel insanlar. Peki Fenerbahçe'de nasıl kullanılabilir? Şimdi oyuncunun Fenerbahçe'deki işlevine ilişkin yorum yapman için önce İsmail Kartal'ı biraz bilmek lazım. Yani önceki sezonlarda oynattığı o oyun şablonuna bir bakmak gerekiyor. Oradaki tabloyu çünkü oturtmadan oyuncunun görevine ilişkin biz de net bir şey söyleyemeyiz. İsmail Kartal 2024'te Fenerbahçe'nin başındayken iki kanat oyuncusu kullanıyordu ama ikisi de statikti abi. Biri Tadiç, biri İrfan Kahveci. Ve oradaki dinamizm çok tartışılıyordu. Ve yani kanat bek olarak konumlanmış, devşirilmiş Osayi ve Ferdi de arkadaydı. Bugün Fenerbahçe'nin bekleri Osayi ve Ferdi kalibresinde değil. Ama bu kez kanatlarda işte Greenwood Kerem hayal ettiriyor eğer transfer bu şekilde biterse. Bu da daha farklı bir kurguyu beraberinde getirse de Fenerbahçe tabii muhtemelen yine 4-2-3-1 yazacağız. Bu oyunda iki inside kanadın olduğu bir ortam olacak yani Kerem ve Greenwood. Bu bağlamda bekler çizgi kullanacaklar. Dolayısıyla savunma güçlerinin yoğunluk olduğu isimlerin de olması lazım. Yani savunma çok önemli. Bu arada mesela Greenwood'un özgürleşmesinin temelinde o var. Arkasındaki bek yatar. Yani hem dinamik, hem savunma yönü güçlü, hem de çizgiyi tamamen kullanılabilen bir isim bulmak çok zor. Ama böyle bir isim bulunabildiği takdirde şunun altını çizmem lazım. Greenwood'un bu beki açacağı alanlar, Greenwood'un sağlayacağı rahatlık ve Greenwood'a sağlanacak rahatlık kadar önemli. Yani hücumda çoğunluğu bir bek aracılığıyla dahi sağlayabilirsiniz böyle bir durumda. Yani şimdi Greenwood'un arkasındaki ismin Onur'u atlatması üzerinde duruyorum ama şunu da söyleyeyim. Greenwood'un varsa savunma yapmasını da beklemeyeceksin. Oyuncunun o özelliğe de sahip olması lazım. Çünkü Greenwood'un savunma metrikleri düşük. Yani az önce bahsettiğim scout raporlarında da sürekli altı çizilen yönlerden bir tanesi savunma eksikliği. Tamamen hücum oyuncusu Greenwood yani. O takımınızdaysa o bölgede beke çok fazla yardım beklemeyeceksiniz abi. O yüzden sağ bek de çok önemli. Hani bunu bir kenara yazalım. Ben hep böyle solu çizdim ama. Yani bununla beraber şimdi Fenerbahçe muhtemelen sezonu iki tane 6-8'e başlayacak. Bu aşikar. Biri Guendouzi, diğeri Kante gibi olsa. Önlerinde Asensio'da hani pres gücü yüksek bir isim olmasa da önceki Szymański dönemi gibi. Ama orada Asensio derinleşir. Ön alandaki beyin olur. Greenwood burada ikinci golcü olarak da konumlanır. Kerem'in de daha half space'te kalacağı bir formasyon olur. O zaman marjinal payda çok yükselir Fenerbahçe'de, onu söyleyeyim. Ki bana kalırsa Vedat Muriç hamlesinden sonra Fenerbahçe yani perdeyi de yüksekten açtı. Ve bu oyuncuyu şu ayda bitiriyor olmak bence bu transfer başarısı. Bence yönetiminde güç gösterisi, onu da söyleyeyim. Evet, Hakan Safi'nin adaylık sürecinden beri aslında Fenerbahçe'nin gündeminde bir isim. İşte marketler için kaç diyorlardı, 54 mi 50 mi bir şey söylüyorlardı. Rakamlarla aram çok şey değil. Fenerbahçe getirmiş oldu. Oyuncunun yapabileceklerini, potansiyelini zaten siz de biliyordunuz, biz de sıralamış olduk. Bütün bunları göz önüne aldığınızda, eğer ben de puan vereceksem Fenerbahçe'nin bu transferine A plus dışında başka bir puan vereceğimi zannetmiyorum. Ama hep ne diyoruz? Bunlar kağıt üstünde mevzular. Yani Fenerbahçe aslında senelerce yüksek potansiyelli bir sürü adam getirdi. Ama şampiyonluk ortamını yaratamadı. O ortam olacak, onun içinde biz o oyuncuya bakacağız, onu söylemek lazım. Yani özellikle Fenerbahçe dediği zaman bu iş böyledir. Bir tane örnek vereyim. Holger Osijek hocayken kaç sene evvel tesisin etrafına duvarlar ördürmüştü. Sahanın üzerini cam bloklarla kapatmış, biliyor musun? Yani tesis şeyde kalamıştı o zamanlar. İnsanlar hani insanlar arasında o duvarı çekme zorundaydı. Çekme zorunda hissetti kendini. Çünkü sürekli denetleyen, sürekli tepki veren bir kitle vardı. Mesele duvar örmek değil de hikaye yaratabilmek, ortam kurabilmek olduğu anlaşıldığında şampiyonluklar geldi zaten Fenerbahçe'ye. Onun için Greenwood iyi topçu ama onu büyütüp yükseltecek olan da yaratılacak ortamdır efendim, onu da söyleyeyim. Ben Ufuk Kağan Karacan, bu Ekspres'ti. Gündemin hızına değil bilginin özüne odaklandık. Bir sonraki Ekspres'te görüşmek üzere.
1: Bu içeriğe ve daha fazlasına YouTube'da L1 Üçgen kanalından ulaşabilirsiniz.
2: Kim ne dedi?
3: Mene teşekkür ediyoruz katkıları için. Tıpkı maç öncesinde olduğu gibi Murat Aşık ve Olcan Akçay ile beraberiz. Hoş geldiniz.
4: Hoş bulduk.
3: Kazandı Fenerbahçe, tek golle mağlup etti Gornik Zabrze'yi Kadıköy'de. Tabii ki skorun daha da farklı olmasını bekleyen taraftarlar da vardır Murat abi. Biz Devre arasındaki yayında da konuşmuştuk. Aslında ikinci yarıda biraz daha pozisyon zenginliği vardı. Fenerbahçe rahatlıkla skoru 2'ye 3'e taşıyabilirdi ama olmadı. 1-0 kazandı. Yani az da olsa bir avantajı eline koymuş oldu.
4: Tabii yani şimdi daha farklı olsa daha rahat gidilirdi dediğin gibi Polonya'ya, ama bu skora da şöyle yani bu takım bu sefer biraz üstüne gelecek Fenerbahçe'nin herhalde yani.
3: Yani evet.
4: O maçta bu kadar katı, çünkü maçın ikinci yarısında hiç 0-0'mış gibi oynadılar maçı. Fenerbahçe bir hafta daha antrenman yapacak. Bu kaliteli kadro biraz daha iyi duruma gelecek. Belki işte Asensio daha iyi hale gelecek, Greenwood daha iyi hale gelecek. Belki orada Vedat Muriç belki o maçta oynayacak hale gelecek, bilmiyoruz hani. Önümüzdeki hafta, bir haftanın neler getireceğini.
3: O Vedat olmuyor galiba çünkü iki kişiyi
4: Orada değiştirebiliyorsun bir daha.
3: Bir sonraki de değiştirebiliyor musun?
4: Öyle diyebiliyorum.
3: O zaman başka tabii.
4: Yani öyle diyebiliyorum, yanlış da olabilir. Olmasa bile en azından eldekilerim bile bir hafta daha antrenör olup daha iyi duruma gelecek kesin. Tabii tek farklı skor her zaman böyle ya acaba hani bir sıkıntı olur mu? Ben bir sıkıntı olacağını düşünmüyorum. Hatta oradaki maçın daha rahat bir skorla biteceğini de düşünüyorum. Dediğim gibi ikinci yarıda işte direkten dönenler, net pozisyonlar. Yani çok rahat bir maç 3-0, 4-0, 2-0 bitebilirdi. Olmadı. Hayırlısı olsun. Sezonun ilk maçı, ilk galibiyet. İyi tarafından bakalım. Sakatlık, kaza, bela yok. O da iyi. Greenwood'u da gördük az da olsa sahada. En azından fiziksel olarak. Evet. Çok
3: yani formayla görmek bile.
4: Formayla görmek bile yetti. İnşallah önümüzdeki hafta daha fazla izleriz kendisini.
3: Mutlaka süresi de artacaktır. Olcan, karşılaşmayı seyrederken yani şöyle diyebilir miyiz? İkinci yarıda 45 ile 60 arası Fenerbahçe çok aradı. Üçüncü gol için çok çabalı. Talişka'nın iki tane kafa vuruşu var. Bartu'nun müthiş bir şutu var direkten dönen. Sanki yani bir 65'ten sonra Fenerbahçe birazcık vites küçültmeye gitti diye düşünüyorum.
5: İlk resmi maç için galibiyet kağıt üzerinde önemli gözüküyor olabilir ama ben maçının programında Fenerbahçe için iki tane hazırlık maçı demiştim bu aslında. Ve hazırlık maçları da içerisinde bulunduğun transfer döneminde bir takımda forma giymesi ve giymemesi gereken oyuncuların da çok bariz belli olduğu mücadelelerdir. Fenerbahçe'nin şanslı ki yine hazırlık maçı gibi bir maç oynadı. Rakibinin zorlamadığı ama Fenerbahçe'de kimin bir daha forma giymemesi gerektiğinde çok net gördüğümüz bir maç oldu. Fenerbahçe iyilik kurumu değil. Fred'in kesinlikle Fenerbahçe'de bir daha forma giymemesi gerekir bana kalırsa. Artık ayrılıkların da düzenli olarak duyurulmaya başlanmasını beklediğimiz bir evrede Fred'e karşı ekstra hassasiyet göstermenin herhangi bir yanı olduğunu ben düşünmüyorum.
3: Aynı fikirdeyim.
5: Bartu ve Fred'in olduğu bir Fenerbahçe merkezinde İsmail Kartal ve Fenerbahçe hayalindeki oyunu oynamaktan her zaman uzak kalacak. Ama topu hızlandırma konusunda, ama yüksekte birinci bölgede, pardon üçüncü bölgede direkt olarak yapacağı baskılarda. Tekrar diyorum, ben bir yol kazası olacağını düşünmüyorum. Murat abiyle çok paralelim. Oradaki maç daha rahat bile olabilir.
3: Gelecek çünkü.
5: Aynen öyle. Çok daha iyi bir kadroyla çıkılması gerektiğini düşünüyorum. Ama üzerine basa basa söylüyorum. Bu oyunun gerektirdiği oyuncular belli. Bu oyunun gerektirmediği oyuncular belli. Bu oyunun gerektirmedikleri bugün sahadaydı birkaç oyuncu. Bu oyunun gerektirdikleri ne hikmetse her gün bu takımdan ayrılacak diye konuşulan oyuncular. Biraz negatif girdiğim için özür dilerim ama maç esnasında dayanamadığım noktalara ulaşan şeyler oldu.
3: Söyleyelim mi istersen o noktalar neler?
5: Hayır yani o ya Fred'le alakalı düzenli olarak bu kadar temposu. Şimdi iki sezon önceki Fred'e tabiri caizse aşık olunur yani hiç.
3: Ligdeki
5: biz burada konuşmadık mı? Fenerbahçe tarihinde gördüğümüz en iyi 8 numara diye.
4: Şampiyonluk gitti ya, adam sakatlandı.
5: Tabii. Aynen öyle. İnanılmaz. Ama artık yok. Yıprandı. Yaşı ilerledi. Hiçbir zaman zaten çok atletik değildi. Sağda yavaş hareket etmeye başladı. Onun artı 4'ün olduğu bir noktada olmamalı. Fenerbahçe'nin oyununa zarar, kendisine zarar. Partnerlerine zarar.
3: Daha çok partnerlerine zarar önemli bence.
5: Şimdi bugün Fenerbahçe bir şeyler yapmak istiyor. Sivrilen çok iyi oyuncular var bence.
3: Kenduzi bence.
5: Semedo sürpriz oldu. İlk 11 başlaması çok iyi bir performans gösterdi. Kulvarı çok iyi kullandı. Kenduzi mükemmel top oynadı. Onun dışında İrfan'ı hareketli gördük ama onu da pil bitti bir noktada. Levent Mercan girdikten sonra çok. Fenerbahçe için bir şeylerin düzelmesi ve ileriye adım atılması için iyi bir gösterge olan maç.
3: Bence de aynı fikirdeyim.
5: Kesinlikle. Total olarak bakarsak belirli mesajları belirli mesajların alındığı, verildiği bir mücadeleydi bence. Hiç kaleye yaklaştırmamak bir mesele. Gornik Gornik'in böyle bir amacı olmamış olabilir ama Fenerbahçe oyunun belirli anlarında da gerçekten çok iyi ön alan baskısı yaptı.
3: Yaptı.
5: Ve yani Ake'yi, Jadon Osterwolde'yi, Skriniar'ı çok yüksek konumlandırarak bunu yaptı. Bu oyunun gelişeceğine zaten inanıyoruz. Ve bu oyunu geliştirirken ihtiyacın olan oyuncular gerçekten belli.
3: Çok bariz çok belli. Yani orta sahada eğer siz hani stoperlerinizi rakip 18'e kadar çıkartacaksanız ve baskı yapacaksanız mutlaka orta sahaların buna eşlik edebiliyor olması lazım. Şimdi Fred buraya eşlikçi olamıyor, uzak kalıyor. Bartu seken toplarda, topla ilişkileri bugün fena değildi ama baskı yaparken problem yaşıyorsunuz. Şimdi yani Kante'ye gelecek söz mutlaka. Yani Fenerbahçe'nin Gendouzi de varken yanında hani çarpı 3-4-5 gücü artacak orada ön alan baskısında. Bu sefer Talisca da oynarsa daha rahat edecek, Asensio da oynarsa daha rahat edecek, Greenwood da oynarsa çok daha rahat edecek. Yani çok net bir şekilde gördük bu akşam.
4: Ya Kante'nin dönüşü çok önemli Fenerbahçe. Tabii Kante ne durumda ben onu bilmiyorum. Şimdi Kante Fransa milli takımında hiç görev almadı.
3: Sakatlandı
4: ya herhalde. Bir sakatlanmasıyla acaba sakatlığından dolayı mı son maçta da iyi görev almadı onu bilmiyoruz. Şimdi hiç Fransa milli takımında o konuda biraz ketum yani hiçbir açıklama yapılmadı. Hani
3: evet,
4: sakatlığı doğru. Nedir? Ne kadar uzak kalacak? Muhtemelen Fenerbahçe'nin sağlık heyeti, doktorları, belki Fenerbahçe kulübünün futbola bakan yöneticileri konuşuyorlardır. Oğuz Çetin vesaire bilmiyorum. Ama seninle devrede de konuştuk. Abi Fenerbahçe kadrosunun bir kalitesi var artık. Yani Asensio, Greenwood, Ake, Skriniar. Ya bunlar Şampiyonlar Ligi seviyesi oyuncular. Burada artık Fred yok. Üzgünüm. Yani hayat. Futbol böyle bir şey. Futbolda hiçbir oyuncu 50 yaşına kadar ya da 40 yaşına kadar herkes Luka Modric değil. Evet. Ama arada bir tane çıkıyor. Cristiano Ronaldo da değil herkes. Ya da Messi hiç değil zaten. Yani tek tük oluyor. Yani herkes aynı performans devam ediyor ki Fred. Bak geçen sene de Fred çok eleştiriliyordu. Ve Fred'in bence şöyle bir rahatlığı var. Ya ben ne yaparsam Fenerbahçe'de kalıyorum. Geçen sene Ocak ayında Fenerbahçe'nin santfor ihtiyacı vardı. Beni gönderemediler, almadılar benim
3: ya yerine. Takım üzülmesin denmedi mi yani?
4: Beni çok seviyorlar. Bu arada şey antrenmanda falan devamlı falan çok iyiymiş. Hocalar bunu sevebilirler bu arada, hiçbir şey demiyorum.
3: Yani
4: bunun da rahatlığı olabilir. Yani İsmail Hoca da geldi. Zaten beni seviyordu ki şeyleri çabuk unutmuş. Arkasından dalga geçtiğini falan. O sahada topladı da falan. Olabilir. Futbolcudur. Ama ya o ben hep yani futbol hep omurgadan okurlar ya. Yani en azından benim konuşum futbol adamları hep omurga kurmak derler. Benim de hayalimdeki Fenerbahçe omurgası Skriniar, Ake, Kante, Gendouzi, Asensio ve santrfor. Yani böyle bir olacak. İşte Greenwood, bunları da süsleyeceğiz yanına. Tabii 10 artı 4 kişi Fenerbahçe için büyük sıkıntı. Yani yine yazdım şuraya 10 tane oyuncu. Bu 10'da Talisca yok. Acama gerçek yani. Ya,
3: benim için var. Benim için senin niye için olduğunu var. Söyleyeceğim.
4: Senin buradan birini çıkarman
3: evet,
4: lazım.
3: Evet, çıkarmam lazım.
4: Yani Osterwolde'yi çıkartabiliriz evet, hep beraber. Bence de. Evet. Yani en mantıklısı onu çıkartıp oraya bir tane Türk yedek stoper alıp Talisca'yı yazmak. Ben gönlümde Talisca var zaten, kalsın. Birisi ya ben ya da Ederson'u çıkartıp
3: ya da Ederson yani.
4: Berke'yi alıp bir şekilde orayı Türk'le evet, geçmek gibi.
3: Orayı yani, ayrıca konuşacağız birazdan o yabancı konusunu.
4: Yine ilk yarıda söyleyeyim, ikinci yarıda ben İrfan'ı çok gayretli gördüm. Yani İrfan Fenerbahçe formasının kıymetini anlamış. Ben Fred'de onu görmüyorum.
3: Yani evet
4: hani, çok rahat yani hani.
3: Şimdi Oğuzhan'la o bahsettiğimiz pozisyon ikimiz de aynı tepkiyi verdik karşılaştık. Yani, ve iki kere verdik aynı tepkiyi. Şimdi Fenerbahçe pas yapıyor. Yani hazırlık pasının bir amacı var. Hazırlık pasının amacı rakibi de bir boşluk yaratabilmek ya ve o boşluktan girmek. Olmak. Dengesini bozmak rakibi. Yani o pas sayısının artmasıyla alakalı bir istek değil bu. O pası o yüzden yapıyorsun. Yakaladı Fenerbahçe. Fred yani alıp dönüp 10 metre önüne oynasa Fenerbahçe pozisyona girecek. Fred o riski almayıp hiç sanki oyundan kopuk bir şekilde tekrar iade pas stoper oynuyor. Evet, pas hatası yapmış değil. Çok göze de batmıyor belki bu yaptı
4: İstatistik
3: ama.
4: İstatistik kağıdına baksan belki evet dediğin gibi kusursuza yakın bir maç oynamış olabilir.
3: Olabilir. Belki pas yüzdesi çok yüksek çıkmış olabilir ama.
5: 92.
3: Arzu edilen o değil. Yani orada alıp dönüp oynaması
4: ama
3: lazım.
4: Ama şimdi şöyle bir şey var şimdi. Fred İsmail Hoca'yı çok iyi biliyor. İsmail Hoca'nın da istatistiğe çok önem verdiğini biliyor. Fred akıllı. Oyuncuların hepsi akıllı da. Fred de akıllarından bir tanesi. Ya ben yapayım istatistiğimi. Ya belki de bu arada hoca ondan onu istedi. Şimdi onu da bilemem ben yani.
3: Tabii ya belki göre de bu kadar zaman daha büyük.
4: Bindirmenin alemi yok. Ama yine Oğulcan da buradayken konuşalım. Biz şunu söyledim ben devrede. Abi Bartu, Fred. Bartu, Gendouzi, Fred. Fenerbahçe'nin bizim beklediğimiz burası ne? Gendouzi, Kante, Asensio. Başka bir şeye çıkarsın. Seviyen başka bir yere evrilir bir anda. Ama İsmail Hoca'nın da oradaki 10 numara beklentisi biraz Şimanski. Ne Asensio Şimanski ne Talisca Şimanski.
3: Hiç değil, ikisi alakaları yani, yok yani.
4: Ama ikisi de Şimanski'den çok daha iyi 10 numaralar.
3: Evet yani 10 numara hani, arıyorsan.
4: Yani burada bir karar yani İsmail Hoca bir karar verecek burada. Yani biz ne kadar konuşursak konuşalım.
3: Şimdi o noktaya geleceğim. Yani Asensio tercihi bugün oyuna girdi Marco Asensio. Yani iyi bir gününde değildi. Yani çok fiziksel olarak da yani o tarafa gitmedi. Çok Fenerbahçe Asensio oyuna girdikten sonra olacak. Şimdi oyuncu tiplemesi üzerinden gidelim. Şimdi Şimanski örneğini veriyoruz İsmail Kartal oyununda. Çünkü bu örneği vermemizin bir amacı var. 3 yıl önceki Fred, Sebastian Szymański ve İsmail Yüksek. Yani yüksek şiddetli presi çok rahatlıkla yapabilen bir üçlü. Tabii ki ne oluyor? Tadiç rahat ediyor, İrfan rahat ediyor, Dzeko alan buluyor. Fenerbahçe'nin 99 puanlık oyunu. Şimdi bu kadro öyle bir kadro değil. Evet, Kante Gendouzi ikilisi var ama önünde kullanacağın 3. oyuncu Asensio veya Talisca bunlardan farklı özellikte, farklı tipte oyuncular. Greenwood'da topla ilişkisi çok yüksek, çok farklı bir kanat oyuncusu. O oyunu kopyalayıp işte buraya entegre edelim düşüncesi çok doğru olur mu Fenerbahçe'de?
5: Olmaz ama zaten bir farklılık var bence. Fenerbahçe o presi yaparken bu kadar yüksek konumlanan bir takım değildi. Bence orada ciddi bir fark var. Orada ön tarafta o işi Szymański başlatabildiği için arka taraf için bir konfor alanı vardı. Yani İsmail'i de oraya gönderebiliyordun. Fred'in fiziğiyken gönderebiliyordun. Biraz daha açabiliyordun arayı. Şimdi daha farklı bir durum var. Zaten burada geçen program mı konuştuk? İsmail Hoca biz 99 puanlı takımın üzerine eksik gördüğümüz şeyleri eklemek istiyoruz demişti. Bence bu takım boyuydu. Çünkü Osayi çok geri kaçan bir oyuncuydu.
3: Evet.
5: Bekao'nun atletizmi yetersiz olduğu için daha geride konumlanan bir oyuncuydu. Bu sebeple burada daha farklı olan bir durum. Şikrinyar, Ake, Osterwolde ve Semedo bugün gösterdi ki Fenerbahçe orta sahaya kadar çıkan ve presi de tam ortada değil, daha ileride yapmayı hedefleyen bir takım.
3: Ciku'ya da yaptırıyordu onu mesela.
5: Ciku'ya da yaptırıyor. Bugün de Osterwolde'yi çok çıkarken gördük. Ake bir yerde taç çizgisine evet. doğru 2-3 kere bastı. O yüzden burada bir farklılık var. Şimdi zaten aslında gelmek istediğim nokta bu. Bu oyun bu kadar önde konumlanarak ve bazen de geçiş yeme riskini kabul ederek oynanacaksa bu merkezde olmaz. Ya zaten Bartu olmayacak bence.
3: Yani Fred de olmayacak bu arada. Yani.
5: Ama olmaz. Olmaz dediğim konu da Kante gidecek. Şu olacak, bu olacak değil. Yok yani.
3: Bunu oynama o zaman. Yani
5: bunu
3: Kante gidecek.
5: Şimdi o takımda Tadic, Dzeko, İrfan, Szymański 3 tane basmayan ama Tadic gibi çok iyi konumlanan bir tane çok iyi presçi vardı. Burada Kerem, Vedat o pres konforunu önünde sağlayabilecek oyuncular ve arkalarından Kante, Gündüz'ü gibi çok bu konuda lüks olan iki oyuncu evet. getirebiliyorsun.
3: O zaman Greenwood'u da taşıyabilirsin. Asensio'yu
5: da taşıyabilirsin. Yerlerini değiştirebilirsin. Daha geriye çekebilir, yerlerini öne gönderebilirsin. Çünkü belli ki sen rakibin ceza sana doğru gelirken ki cezayı çevresinde basmaya başlıyorsun. Farklı bir şey var. Yanlış oyuncularla. Kante yok şu an farkındayım. O ayrı bir konu. Ama ya bugün mesela İsmail oynayamaz bir konumda mıydı?
3: Ben bekledim oyuna girmeni.
4: Bir de Fred en son çıktı mı çıkmadı mı Fred ya en son?
3: Fred çıkmadı. Bitirdi mi maçı?
4: Abi demek ki ben demin söylemeye geliyorum. Belki de İsmail Hoca'nın verdi. İsmail Hoca'nın en mutlu performansından. Ya biz Fred'e yüklendik ama belki hoca bunları istedi. Ondan o da yaptı. Ya bir adamı 90 dakika tutuyorsan sahada.
3: İsmail ısındı, ısındı.
4: İsmail bütün maç ısındı ya. Evet. İsmail 10. dakikada ısınmaya başladı. Evet. Yani 80 dakika falan ısındı İsmail kenarda. Hiç girmedi.
3: Şöyle düşünmüş olabilir mi Murat abi? Fred'in oyunda kalmasıyla alakalı. Yani top zaten hep bende. Tamam. Bende kalıyor. Skoru da 1-0 da olsa aldım. Yani evet çok da risk almama gerek yok. Şimdi İsmail'i oyuna alırsam ama topla ilişkisi biraz daha zayıf ya Fred'e göre. Hani top bende daha sağlıklı kalamaz gibi mi düşündü acaba İsmail?
4: Ben öyle düşünmüştür. Yoksa hani bir mantık içerisinde yürüyor da ben onu şöyle bakıyorum ama. Yani Fred'i sonuçta biraz Asensio öne koyup Fred'i arkaya aldı ya.
3: Evet.
4: Yani orada da İsmail Gündüz'ü daha fazla o takımı öne itme açısından bence daha faydalı olur. Daha enerjisi yükselirdi. Şimdi İsmail ne kadar topla ilişkisi Fred kadar olmasa da enerjisi de Fred çarpı 5.
3: Orada bir kaptırırsın bir daha kapar.
4: Geri dönüp alır en azından alır. İsmail onu. Bilmiyorum hani İsmail'in belki şimdi Allah mutlu etsin orada. Belki. Düğünü oldu belki yani bugün oynatmak istemediler evet. ama o zaman ya mesela benim de en büyük takıntım baba oynatma alma kadroya.
3: Isınınca insan
4: bekliyor. İki gün izin ver yani iki gün izin ver bu maçı alma. De ki oğlum sen iki gün hazırlan biz seni orada oynatacağız da yani aldın ısındırdın. Sen Musaba'yı hiç ısındırmadın demek ki Musaba yok zaten aklında senin. Onu anladık bugün itibariyle Musaba İsmail Kartal'ın. Planlarında yok zaten olmayacak ona girmiyor yani.
3: Zaten o zaman oyuncu göndermesi lazım zaten illaki Fenerbahçe. Evet. Musaba onlardan bir tanesi.
4: Bir tanesi yani onun için bilmiyorum yani hocanın tabii maç sonu neler söyleyecek o da birazdan herhalde gelir. yani
3: evet yani, hani
4: baştan da çok da yüklenmek istemiyoruz sanki böyle biz sanki Fred'le bir derdimiz varmış gibi ama dediğim gibi belki de Fred'den bu rol istedi hoca şimdi olabilir. O zaman da biz dediğimiz
3: her şey
4: yani, düşer yani. Bu arada senin söylediğin oyunu pardon lafını veriyorum. Sen dedin ya şimdi Aziz Yıldırım bir oyun söyledi. Dedi ki ben onu oynatan hoca istiyorum. Yani ne ben İngiltere'ye gittim de 30 metre oynanacak bu oyun dedi. Zaten biz bu oyunu 30 metrede oynamak istiyorsak tabii sen Kante Genuzi'ye mecbursun. Yani böyle Fred'le, Bartu'yla olmaz o iş. Yani Kante Genduzi, İsmail'de backupları.
3: Kesinlikle. Belki bir tane daha lazım oraya.
4: Belki bir tane daha lazım.
3: Bir tane daha lazım Fred'den sonra.
5: U23'ten oraya gelmeli takviye.
4: Yani, evet. Yani bu Brezilyalı bir çocuktan bahsediyorum. Andre. Öyle bir oyuncu mu o? Ben tanımıyorum oyuncu.
5: Ben de hiç.
3: Yani çok izlemedim.
4: Emirhan İlkan adı bile geçti. Yani öyle diyeyim yani.
3: Geldi sakatlanmış.
4: Yalnız onun galiba evet biraz sıkıntı
3: geçmiş
4: olmuş.
3: Olsun ama yani Fenerbahçe'nin oraya sayı olarak da zaten evet Kante tamam, Genduzi tamam ama 50 maç, 60 maç, hocanın tabiriyle 70 maç olacaksa zaten birer de yedeği olması lazım. İsmail Tek yedeği şu anda bu ikilinin. Fred'in gideceği senaryoda.
2: Kim ne dedi?

0: Radyo Gold'e L1 Üçgen Zamanı.
1: Güzel insanlar, Galatasaray'da her sene bir orta saha gündemi yaşanıyor. Kaç senedir bak. Yani bunun sebebi sadece günü kurtarma operasyonlarına gidilmiş olması değil. O da var da. Aynı zamanda şu, oynanmak istenen oyunun handikapları her sene Şampiyonlar Ligi, yani öyle bir platformda görünüyor. Aslında bu bakıldığı zaman iyi de bir şey. Niye? Çünkü Süper Lig'de bir serap var ya. Hani o seraba kapılıp eksiklikleri görmezden de gelmiyor oluyorsun. Şimdi orta sahada Galatasaray'da sürekli kapatılması gereken bir eksiklik çıktı kaç senedir. Çünkü Galatasaray'ın o pres oyunu, özellikle Şampiyonlar Ligi'nde atıyorum Bodo gibi maçlarda, hani orada oynadığı oyun, iki tane 6-8 oynayan ve bunu iyi seviyede yapabilecek oyuncu bunu mecbur kılıyor. Ama Galatasaray'ın orta saha rotasyonuna baktığımızda işte İlkay, Sara, defansif orta saha bir kenara dursun. Zaman zaman Osimhen'in yanına kadar gelip konumlanan oyuncular olduğu için bütün bir sezonu yükü kim çekti? Torreira çekti, Lemina çekti, onların sırtına bindi. Şimdi bu durumda ikisinden birinin zaman zaman da olsa performans düşüklüğüne, hatta sakatlığına sebebiyet veriyor. Dolayısıyla Galatasaray'ın kesinlikle 6-8 numara oynayabilen, dinamizminden çok şüphe duyulmayacak ve yani arkayı biraz da süperon oyunculardan bir alabilmesi lazım. Yani böyle bir oyuncuya gidebilmesi lazımdı. Bu anlamda genç ama bu görevleri Premier Lig seviyesinde farklı takımlarda gerçekleştirmiş bir futbolcuya gidildi. Yani Leslie hamlesi, yani sadece bu bakımdan bakılsa bile bence profil olarak uygun. Tabii oyuncunun işte yapabildikleri, yapamadıkları ve bunun Galatasaray'a getireceği artılar, eksiler, bu göze bakacağız. Hani oyuncuyla ilgili konuşacağız ama hadi oyuncunun ilk neleri yaptığına bakayım, öyle devam edeyim. Şimdi oyuncunun futbol piyasasında parlayışı şüphesiz Ren yıllarında oldu. Okumuşsunuzdur da zaten. Hatta Fenerbahçe'nin Ren'le 3-3 berabere kaldığı maçta da iyi bir performansı vardı oyuncunun. Bence oradaki kullanımı da Galatasaray için bazı önemli ipuçları veriyor. Buna biraz değineceğiz. Bu arada amcası da topçuydu, onu söyleyeyim. Onyekaçi Apan, Ren deyince oradan aklıma geldi. O da Ren'de oynuyordu. Şimdi o sahaya çıkmadan önce Leslie tribüne çok çıktı orada amcasını izlemek için. Ve muhtemelen amca eliyle de akademiye gitti ya. 8 yaşında başladı en alttan ve daha 17'sinde A takıma. Şimdi oyuncu Ren yıllarından sonra gösterdiği etkili performansla da Chelsea'nin o yatırım havuzuna girdi de Chelsea'nin oyun dönüşümleri içerisinde veya dönüşememezlikleri içerisinde o da nasiplendi. Çok fazla forma şansı bulamadı. O Makaleli olur muyum acaba orada diyordu ama Chelsea bu malum. İlk önce yanlış hatırlamıyorsam Southampton'a kiralandı. Orada bak istikrarlı bir performans sergiledi. 30 üstü maça çıktı. Hatta dur performansı. 1 gol 2 asist. Ki oyuncunun hani birinci görevi değil, üçüncü bölgede iş yapmak. Burada yine 4-4-2'ye benzer bir dizilişle performans gösterdi. Farklı mevkilerde de kullanıldı bu arada. Sonrasında Burnley'e kiralık olarak gönderiliyor. 38 maça çıkıyor. Orada da 3 gol 1 asisti var. Ama Galatasaray için mühim olan istatistiklerini şimdi verir arkadaşlar yanda. Görürsünüz, tabloya bakarsanız gerçekten değerli sayılar var. Mesela ben bir tanesini söyleyeyim. İyi bir kesici olmasından mütevellit o kazandığı ikili mücadele oranları. Kazandığı hava topu, başarılı dribbling sayısı o kadar üst düzey değil ama bazen topla beraber uzayabilen bir oyuncu olması, özellikle 18 pas arası, aslında baktığımız zaman 35 Premier Lig maçında çok yüksek olmayabilir. Yine de değerli bir sayı. Yani oyuncunun bunu denediğini gösteriyor. Üçüncü bölgede uzun paslar atmasını seven bir oyuncu. 68 kere bunu gerçekleştirdiğini veriler ışığında söyleyebiliriz. Tabii bunlar sayılar. Yani sadece bunlarla futbolu ölçemezsiniz. Zaten Premier Lig'de yapılmış istatistiklerle Süper Lig üzerinden bir yorum yapmak da birebir karşılık bulmuyor. Hatta geldiği takım açısından da öyle şimdi. Yani o nedenle birebir almak da doğru değil oynadığı takım ve oyun formasyonunu düşündüğünde. Neyse. Oyuncunun saha içindeki kullanımına baktığınız zaman çeşitli takımlarda oynasa da genellikle 4-4-2 oynayan takımlarda hani bu formasyonun arkayı süpüren oyuncusu olduğunu görüyoruz. Hani Leslie size inanılmaz paslar, inanılmaz kilit toplar atabilen veya işte ne bileyim bir Gedson Fernandes modeli topla beraber aksın gitsin futbolculuğu diye bakma yani. Böyle uzun boylu, uzun bacaklı bir futbolcu olmasından dolayı daha çok derinde savunan. Ama bu da iki stoper arasında değil, yanlış anlaşılmasın. Merkezi kapatan, sağa sola yardıma giden, basan, alan, sonrasında veren, bunları iyi bir şekilde yapan, ön sezisi yüksek bir futbolcudan bahsediyoruz. Bence en önemli özelliği de bu, ön sezi. Şimdi Galatasaray'da Lemina ve Torreira oyun akılları yüksek futbolcular ama artık fiziksellik çağında bazı gereklilikleri de yerine getirememeye başladılar. En azından her maç. Şimdi bir maçı izliyoruz. Lemina inanılmaz bir futbol oynuyor. Bir maçı izliyoruz, onu aratıyor. Yani bence Lemina gençken de böyleydi de onun kendine has bir durumu var. Torreira'da bile zaman zaman bir düşüş gördük. Ama bu oyuncunun en belirgin özelliği şey ön sezisiyle beraber bunu istikrarlı bir biçimde sürdürebiliyor. Ve yaşı kaç? 22 daha. Şimdi 22 yaşında olması bence elini rahatlatan etmenlerden Galatasaray'ın. Bu saydığımız ön sezi özelliği de o şekilde ve istikrarlı. Yani Galatasaray'ın elini istikrar anlamında da rahatlatacak durumlardan bir tanesi. Konu açılmışken yaşla ilgili şunu da söyleyeyim güzel insanlar. Şimdi 22 yaşında bir oyuncu için harika, şöyle böyle iyi, işte inanılmaz demek de kolay değil. Tamam mı? Hiç sevmem ama sosyal medya tabiridir. Çöp, işte bunu nereden buldunuz demek de kolay değil. Messi değilse oyuncu. Messi anlamak için futboldan anlamaya da gerek yok. Geçen ilk milli takımda oyuna giriş anını izledim internette. Herkes ayağa kalkıyor. Maradona bile böyle bir coşku içinde falan. Şimdi safi yetenek olunca konuşması daha kolay. Ha, bir kumar oynarsınız. Çok iyi ya da çok kötü dersiniz. Hani %50 zar atarsınız. Ama bizim işimiz bu değil. Tamam. Yani takımınızda 22'lik potansiyel alır kızarsınız. Daha yaşlıca bir oyuncu alır kızarsınız. Emeklilik lokali mi burası diye. Yani şimdi önemli olan buradaki böyle politikayı, stratejiyi değerlendirme. Bence Galatasaray çok daha evvel yapması gereken bir şey yapıyor. Kabuk değiştirme adımı atıyor. Yani şimdi Galatasaray üst üste gelen şampiyonluk rehavetiyle bence geçen seneyi mesela berbat yöneterek başlamıştı. Hep ne demiştik? Mertens varken, gideceği belliyken yedekleme çalışması çok önceden yapılmalıydı. Çünkü herkes bugünü yaşarken yarını yaşayanlara biz ideal yönetici diyoruz ya. Hani bas bas varmadık mı geçen sene? İşte planlama yaparken bu minvalde bir adım atılıyorsa ben bunda kötümser bir senaryo göremiyorum. Bu oyuncunun bir potansiyeli var ve buna yatırım yapılıyor. İşin sonu iyiye gider, kötüye gider, onu göreceğiz. Ama bir inceleme yapılmış, belli notlar alınmış, transfer gerçekleşmiş. İşte küçük örnekler. Galatasaray'ın kafasındaki orta saha modelinin, en azından taraftarın kafasındaki orta saha modelinin, yani ne olduğunu biliyoruz çünkü pek çok Galatasaraylı ile konuşuyoruz. Böyle daha oyunun iki yönünü de oynayabilen, işte biri biraz enerjik, koşan, topla beraber mesafe kat eden falan oyuncuları seviyor Galatasaray taraftar. Oyuncuda fiziksellik var görünüyor abi. Şimdi topu aldığı zaman kafayı kaldıran bir futbolcu. Geniş alandaki arkadaşlarını görmeyi seviyor. Uzun toplar atmayı seviyor. Üst düzey bir teknik orta saha demiyorum yani. Öyle bir oyuncu değil. Öyle bir beklentisi olan varsa da hani o aradığını vermez. Ama oyunu yönlendirmede, atak başlatmada önemli futbolcu ki bu da hani o progresif paslarına bir şekilde yansıyor. Oralarda doğru kararlar veren bir oyuncu ki zaten kendi yarı sahasında da pas isabet oranı işte %89, %83 falan gözüküyor. Ha, oyuncu Galatasaray'da nasıl konumlanır, oyuna nasıl katkı verebilir? O kısma geldiğimiz zaman da birinci olarak abi Galatasaray'ın en başta bahsettiğimiz gibi neyi var? Bir pres oyunu oynuyor. Bunu Osimhen'le yapıyor ve Osimhen'in arkasındaki 10 numara profili burada önemli. Onunla yapıyor. Hatırlayın geçen seneki Şampiyonlar Ligi serüvenini. Yunus ya da işte maçına göre Sara tercihi yapılıyordu. Ve Galatasaray böyle 4-2-3-1 gibi değil de 4-4-2 gibi bir dizilim gerçekleştiriyordu. Pres anlamında söylüyorum. Bu da o presi güçlendiren etmenlerdendi. Ama burada bir handikap vardı. Aslında iki handikap var. Bunlardan bahsetmek lazım. Şimdi birincisi bu baskı gerçekleştiği zaman orta saha savunmasını daha net yapabilmek adına Sané'yi çizgiye bastırıp Şalai'yi daha çok merkeze kaydırarak bir oyun planı oluşturulmaya çalışılıyordu. Bu da rakibin eğer çıkmayı bilen bir takımsa o boşlukları çok rahat kullanabilmesine olanak tanıyordu. Yine uzun çıkmayı tercih eden takımlara karşı pres gerçekleştiremediğinden bu seferden olurdu. Merkez orta sahada hava savunmanın güçlü olması gerekiyor ama Galatasaray orta sahasının boy ortalaması belli. Yani buraya stoperler gelmeye çalışıyordu. Bu sefer de gerçekten büyük bir savunma arkası zafiyeti verilebiliyordu Galatasaray'da. Ya da işte Lemina karşılayabiliyor topu ama bunu çok sık gerçekleştiğini görmüyorduk Şampiyonlar Ligi seviyesinde. Tabii ki yerden topu ayaklı çıkmaya çalışan takımlara karşı baskı işe yarıyordu. İşte Bodo maçından bahsettik. Ama Galatasaray şimdi Leslie hamlesiyle merkezinde o defansif gücü güçlendirdi. Ve bir kere hem yerde çok iyi olmasa da fiziken öyle gözüküyor. Şimdi havada bir kesici koymuş oldu. Belki de dedi ki Okan Buruk, Torreira'yı veya Lemina'yı çok daha rahat ön plana çıkartabilirim. Öne atabilirim gerekirse dedi. Ki ben Lemina'nın artık yavaş yavaş daha stoperleşen bir orta saha olacağını düşünüyorum. Yani stoper alternatif olarak da kullanılabilir. Çünkü çok iyi maçlar çıkardı geçen sezon. Ama Gelelim yaşanabilecek handikaplardan birine. Geçtiğimiz sezon Galatasaray Sara'nın Osimhen'in yanında ikinci bir forvet gibi konumlandığı anlarda bence geriden çıkarken çok zorlandı. Ve Şampiyonlar Ligi maçlarının hepsini takip edenler bence ne dediğimi iyi hatırlayacaklardır. Özellikle Galatasaray'ın yapmış olduğu gibi böyle önde pres yapabilen takımlara karşı geriden oyun kurmada zorlandı Galatasaray. Bu pozisyon üretimine de yansıyor. Topu orta sahada biraz daha bekletmekte zorlandı. Top 3. bölge oynadıktan sonra 3. bölgede tutmakta zorlandı. Çünkü işte tercihler, bunların yapılış süreleri, bu istikrarlı bir oyun oynanamadı. Hatta şöyle bir örnek vereyim. Manchester City maçı, Sara 10 numara gibi oynuyor ama Galatasaray geriden oyun kuramıyor. Sonra Sara bir pozisyon, iki stoper önüne kadar geldi, bir uzun top. Galatasaray topu indirdi. Ardından şut. Galatasaray isabetli şut attı. Manchester City'ye ve maçtaki en etkili pozisyonuydu Galatasaray'ın. Yani bu geriden oyun kurma asla vazgeçemeyeceğiniz, üzerine sürekli kafa yormanız gereken bir metrik. Ve Leicester inanılmaz bir oyun kurucu değil dedik ama inanılmazı da geçtim. Hani böyle kalburüstü bir oyuncu mu? Hayır, değil ama ne verir sana? Merkezli oyunu tutmanı sağlar. Pas meziyetiyle bunu sağlayabilir. Fizikselliğiyle bunu sağlayabilir. Yani ne dedik? Ön sezi özelliği var dedik. En azından hızlı, soğukkanlı ön seziyle beraber birleşirse merkezi tutabilir. Ve Galatasaray'ın oyuncu profillerini bu anlamda bir değişkenliğe de itiyor olması, fiziksellik gerekiyorsa fiziksellik de koyabileceğim diyor olabilmesi de çok önemli. Ayrıca şunu da söyleyeyim. Bu hamle Can Uzun arayışının bir parçası da olabilir. Yani belki birleşik bir planın parçasıdır. Ki bence olması gereken de bu. Tam bir 4-4-2 evrilebilir Galatasaray. Çünkü 9.5 oynar Can Uzun'la. Anlatabildim mi? Mesela futbol bilgisini çok takdir ettiğim Alper Hocal geçen yaz ne yazmış biliyor musunuz? Ükoçukwu ile ilgili. Ükoçukwu diyor, umarım diyor düzenli oynayacağı bir takıma gider. Çünkü hava topu aldığı, top kaptığı için hani uzun boylu klasik bir kesici 6 gibi zannediliyor ama bunun da uzmanı olur ama diyor daha fazlası var. Bir kenar oyuncusu kadar çabuk, uzun ve temiz ayaklara sahip. Top taşır, döner, hepsi var diyor. Ölüp bitilen bir sürü merkez bu çocuğun ayakkabısını bağlayamaz diyor. Genesio onu 17 yaşında Paris Saint Germain karşısında 11 başlattı. Rennes'teki son sezonunda Vitinha, Ruiz, Verratti merkezini domine etti. Rennes'in Camavinga'dan sonra kontrat verdiği en geç futbolcu oldu. Talihsizliği Chelsea'ye gitmesiydi. Bazı acemiliklerini atabileceği iyi bir hocanın elinde gerçek değerini bulabilir, hastasıyız. Yani Alper Hocal bir futbol emekçisi olarak bir şey görmüş, fikir beyan etmiş. Bu çok önemli. Galatasaray profesyonelleri de bir şey görmüş, raporlamış ve bu potansiyele yatırım yapılmış. Bize de hayal kurdurdu saha içiyle ilgili. Ben o yüzden kulüplerin bu tip çalışmalar yapmasını önemsiyorum. Avrupa hedefinde hep ne oluyor? Fizikli takım merkezinde böyle atletik uzun bacaklı böyle orta saha gelip böyle bir canını sıkıyor işte. Yani o artık oraya sen de aynısını koydun, bir yatırım yaptın. Harika oyuncu, işte kötü oyuncu değil de mantaliteyi sevdim ben. Yani ben en azından onu anlatmaya çalışıyorum. Şimdi bana da herkes hani avaksal avaksal dedi. Şimdi diyenler kayıptalar yani, tamam. Ocağımızı incir ağacı diktiler. Ama niyetleri ne? Niyetleri iyi. Beni düşünüyorlardı daha iyi olayım diye. O yüzden ben bir şey diyemedim. Okan Buruk da kendi Galatasaray'ında artık profilde nihayet bir değişim, planda bir değişim, organizasyonda bir değişim olduğu için ben bu kafadaki stratejiye o yüzden olumlu bakıyorum. Niyet iyi çünkü. Çünkü bakın uzun vadede başarılı olmuş bütün teknik direktörler, işte Alex Ferguson'dan Labonovskis'ine, işte en son Guardiola gibi hocaları diğerlerinden ayıran bir şey varsa bu da kendilerini değiştirebilmiş olmalarıdır. Şampiyonlar Ligi'ndeki eksiklikten de o yüzden bahsettim. İşte nihayet biraz da modernize edilmiş bir fikir bulunmuş ki tarz olarak böyle bir oyuncuya gidilmiş. Çok beğeniyor musun ey Ufuk Kağan Karacan? Ya ben 1-2 maçını izlemişim bu genç adamın. Tamam, yani ahkamı böyle boynundan hemen nasıl vurayım ben onu? Onun yerine sana şunu verebilirim belki. El alem ne diyor? Tamam, hep yaptığımız gibi. Breaking the Lines diyor ki, fiziksel bir çapa görüntüsünün yanında rakip baskısından sıyrılırken şaşırtıcı derecede zarif hareket edebildiği görülmüştür diyor. Teknik temelinin sağlam olduğu ve her iki ayağıyla da isabetli paslar dağıtabildiği için savunma aksiyonlarının menzilini genişlettiği yazılmış. Başka The Athletic yazmış, söyleyelim. Küçük yaşlarda basketbol eğitimi almış oyuncu. Bu sayede de el vücut koordinasyonunun geliştiğini söylüyorlar. Saha içinde yön bulma yeteneği ve hava toplarındaki zamanlamasını basketboldan kaynaklı futbolda avantaja çevirdiği vurgulanıyor. Rakibin pas hatlarını okuma konusunda çok başarılı olduğu maç başına yüksek pas arası performansıyla merkezden dikine rakiplerin oynamasını da engelledi ifade ediliyor. Evet, bu potansiyele bu yatırım bence makul abi. En kötü senaryo tutmaz.
0: Radyo Gol. Türkiye'nin en genç spor radyosu.
2: Reklam.
3: Yeni Dacia Logan yola çıktı. Eco G120 motoru, otomatik şanzımanlı benzin ve LPG çift yakıt sistemi, yenilenen ön yüzü ve modern tasarımıyla Yeni Dacia Logan lansmana özel 1 milyon 590 bin TL'den başlayan fiyatlar ve 7 yıla varan garanti imkanıyla Dacia yetkili satıcılarında.
4: Dünya Katılım Bankası'nda hayalinizdeki araca uygun kar oranlarıyla ulaştıran taşıt finansmanı var. Hepimizin dünyası Dünya Katılım
5: var. Opel sahiplerine önemli bir duyurumuz var. 2018 model yılı ve öncesi Astra, Cascada, Meriva, Mokka, Signum, Vectra ve Zafira model araçlarda hava yastıkları güvenlik riski nedeniyle ücretsiz olarak değiştirilecektir. Detaylı bilgi için Opel.com.tr'de sorgulama yapabilir ya da 0850 399 2256 numaralı Opel iletişim hattını arayabilirsiniz.
6: Böyle bir dünya var. Dünya Katılım var.
2: Reklam bitti.
7: Emretilebile uyandırma servisi başlıyor.
8: Önce kaleye sonra direğe. Nasıl kaçar? Alex!

0: Efendim günaydın, mutlu sabahlar. Reklamların hemen ardından sizlerle birlikteyiz. Herkesi selamlıyoruz. 23 Temmuz saatler 7'yi 5 geçeyi gösteriyor. Ve her zaman olduğu gibi, her perşembe olduğu gibi hattımızda İstanbul Teknik Üniversitesi PDR servisinden sevgili doçent doktor Engin Büyüköksüz hocam var. Hocam mutlu sabahlar, hoş geldiniz.
1: Günaydın, bütün herkese günaydınlar diliyorum. Sizlere de kolay gelsin diyorum.
0: Çok teşekkür ediyorum. Saygıdeğer hocam, üniversite sınav sonuçları açıklandı. Özellikle dün bana gelen mesajların %90'ı ya işte Emre abi ya da işte Emre Bey, nasıl yapacağız, çocuklarımız nereyi tercih etsin? Evet, biraz spor konuşmamız lazım, futbol konuşmamız lazım ama ben bugün çocukların geleceğinin daha önemli olduğunu düşünüyorum. Beşiktaş'ı konuşuruz az sonra, Beşiktaş'ın önemli bir maçı var. Başakşehir ne yaptın dedik ama neler söylersiniz?
1: Sınav sonuçlarını genel olarak hem görüşmelerimden yola çıkarak söyleyeyim. 2026'ya karşı ortanın üstünde zorlukta bir sınavdı. Yani bize göre zorluk ayırt ediciliği yüksek anlamına gelir. Yani öğrencileri bilenle bilmeyeni ayırt etme üzerine kurgulandığını varsayarız. Ama sonuçları gördüğümüzde çok ufak küsuratların, yani 90 net çok güzel bir ortalamadır. TYT'de siz de bunu çok iyi bilirsiniz. Ya da AYT üzerinden 65 üzerine çıktığı zaman ayırt edici netlerdir bunlar. Yani iyi öğrenciyi yukarı. Fakat bu sınav sonuçları şunu gösterdi. Geçen haftada sizin sorduğunuz bir soruydu. Yani 8. sınıf sınavını sordunuz. Dediniz ki bu LGS sınavını sorduğunuzda yani nasıldı diye. Ben de dedim ki 400'ün üzerine birinci çıktı. Çok zor bir sınavdı. Ben sınavın sorularını inceledim. Ayırt ediciliği çok yüksek dememize rağmen 400 tane birinci çıkması sınava değil, öğrencilerin çalışma şekline odaklanmalı ve değişken olarak da sadece sınav üzerinden bu işi düşünürseniz bu sistemin artık 3 aşağı 5 yukarı öngörülebildiğini gösterir bize. Aynısı bu bizim YKS sınavı üzerinden de söyleyebileceğimiz bir şey. Öğrenciler çok iyi netler çıkarmışlar. Yani 90'ın üstünde net yaptım. 70'e yakında AYT yaptım. Ben istediğimi aldım diyecekken çok küçük nüanslarla, çok küçük ortalamalardaki etkilerle başarı sıralamasının oluştuğunu gördük. Bu da yığılma denen kavram. Yığılma demek şu anlamda.
0: Orta öğretim başarı puanı çok etkilemiş.
1: Evet. Ya onun üzerine bir konuşma yapacağım zaten. Orta öğretim başarı puanının Türkiye'deki adil olmaması üzerinden bir yorum yapacağım. Şimdi bu da şu anlama geliyor. Normalde bizim öğrencilerimizin puanı 500 puandan aşağı düşerken şöyle derdik. Yani 500 puanda bir kişi var. 499 puanda bir kişi var. 498 puanda bir kişi var gibi varsayardık. Ve böyle aşağıya doğru geldiğinizde Türkiye'de birinci bir taneyken sıfır çeken genelde 10.000 kişi falan olurdu. Şimdi bu geçmiş yıllardaki ÖSYM'nin sınav sonuçlarını düşündüğünüzde. Fakat şimdi şöyle bir şey var. 500 tam yapan insan sayısı belli zaten. Bazı alanlarda 2 ve 3 olarak değişiyor. Ama 499'a geldiğinizde 10 kişi var. Geçmiş yıllara baktığınızda. 498'e geldiğinizde 10 kişi var. Buna da biz yığılma diyoruz. Yani normalde sınav çok ayırt edici olmasına rağmen öğrencilerin akademik başarısının ortalamanın üstüne gelmesi demek, öğrencinin bir puanda normal şartlarda bir kişi olması gerekirken 10 kişinin bulunması gerekiyor. O zaman da ilk 100 binin içerisindeki çok küçük küsuratların belirleyici olduğunu görüyorsunuz. Ama bir sıralama var mı? Var. Puanınızın değil, sıralamanızın bir karşılığı var bu süreçte. O yüzden biz puan üzerinden değil, sıralama üzerinden konuşuruz. Puanlar şu ana kadar sıralamanın oluşması için bir araçtı. Bundan sonraki puanın bir önemi yok. Bundan sonra bakacağınız yer kişi sıralamaları. ÖSYM geçen yıla göre de kontenjan daraltması çok yaşanmadığı için sıralamaların karşılıklarının çok değişeceğini varsaymıyoruz. Fakat ÖSYM birebir aynı karşılığı vermediği için de 3 aşağı 5 yukarı bir ortalama veriyor. Bu yıl o ortalamanın içerisinde şimdi ÖSYM şöyle yapıyor. 120 bin 120. kişi ise 120 bin yapıyor. Aşağı yukarı yuvarlıyor bunu. Biz bunun yukarıdan aşağı yukarıdan yuvarlanma mı, aşağıdan yuvarlanma olduğunu bilmiyoruz. Bu yıl onun önemi artacak. Bu yüzden de tercih yaparken sizin bulunduğunuz aralıktaki kişi sayısı düşünerek yukarı aşağı yuvarlamayı puan üzerinden düşünmemeniz gerektiğini söylüyorum. Sıralama üzerinden oraya bakarken biraz daha geniş sıralama aralığından tercih yapmanız anlamına gelir. Şimdi sözel anlatımla en basit düzeyde anlatabileceğim şeyi söylüyorum size. Yani siz ÖSYM'nin sınavında 9 birinci oldunuz. Sizden ricamız şudur, %10 sapmayla, %10 sapma öne, %20 sapma arkaya yaparak mantığıyla tercih yapmanızı. Çünkü bu da bir aralıktır, bu da bir aralıktır, unutmayın. Çünkü o aralığın içerisinde sizin tercih ettiğiniz bölümün tercihine göre oluşmuş bir dağılımdan bahsediyoruz. Yani senin, bir örnek daha vereyim, ilk 1000. İlk bindeki en başat belirleyici bölüm tıp. Oradaki mühendislik olarak baktığınızda Koç Üniversitesi'nin mühendislikleri var. Boğaziçi Üniversitesi'nin mühendislikleri var. ODTÜ'nün mühendislikleri var. Bir de İTÜ'nün mühendislikleri var. Bakın kendimizi en son koyduk değil mi? İslam Teknik Üniversitesi. 4 tane üniversitenin Sabancı'yla koyduğunuzda 5 üniversitenin mühendisliği. Buna TOB'u da koyabilirsiniz. Baktığınızda burayı en çok belirleyen tıp, ama ilk bindeki toplam kontenjan genellikle 800 kişidir. Bakın ilk bindeki toplam kontenjan 800 kişidir. Çünkü insanlar birebir aynı yani sıralamasındaki yeri yazıp gitmiyor. Bazen binlik yeri yazıyor, şehir tercih etmiyor. Bunu öngöremediğimiz için sizin sıralamanız 1000 olmasına rağmen ilk 1000'in içerisinden bir yer gidebilirken bazen 1000'in arkasından da bir şeye gelebilir. Çünkü insanların tercihine göre oluşuyor. Sıralamanın karşılığı doğrudan birebir aynı hareket etmiyor. Antalya'daki bir öğrenci İstanbul'a tıp okumak gelmek istemiyor. İlk 1000'de ise Antalya tıpı yazıyor. Bu da başka değişkenlerin işin içerisine giriyor. Yani Ege'deki gibi, Ankara'daki gibi, Antalya'daki gibi tıbbın belirleyici olduğu yerlerde bir değişken haline geliyor. Bu yüzden de biz %10 ileri %20 geri gibi bir aralık seçilmesi gerektiğini düşünürüz. Tercih etmek sürecinin içerisinde. Buraların daha böyle hassas değerlendirmesi gerektiğini söyler. Öğrencilerimizin üzerindeki bu tercih sürecinin, yani 10 Ağustos'ta bitecek, çok uzun bir vakit var. Yani yaklaşık buradan baktığımızda 18 günlük, 17 günlük bir süreç var. Öğrencilerin çok dikkatli olmaları gerektiğini, gönüllerini silen bir tercih listesi oluşturmaları gerektiğini, sıralamayı da, yani nereyi tercih edeceğim, bu çok tartışmalı bir konudur. Ben buna şöyle bir örnek vermek istiyorum. Buraya, yani gerçekten bizi dinleyen kişilere tarihsel bir not düşerek söylüyorum. ÖSYM'nin her yıl ortalama kontenjanı 500 bin, 600 bin aralığında. 4 yıllık örgün eğitim, yani bizzat fiziksel olarak okula giden, açık öğretimleri dahil etmiyorum, Türkiye'deki ÖSYM, yani YÖK'ün içerisinde 200'ün üstündeki üniversitelerin içerisinde 4 milyon öğrenci var. Emre Bey, mantık yapalım. 4 yıllık üniversite, 1 yılda hazırlığı koy diyelim. 2,5 milyon olması gerekirken bir sistemin 4 milyon nasıl olabilir? Üniversite sisteminin içerisinde İnsanların yani 4 yıl geçer deyip tercih etmeleri, bu sisteme girdikten sonra o bölümlerin bitmemesi, okulun uzaması, bölümün kişiye uygun olmadığının sonradan fark edilmesi gibi süreçleri değerlendirdiğinizde çok büyük problem, bir çerçeve oluşuyor. Bu noktada da şunu da unutmayalım. Her yıl ÖSYM Ağustos ayının içerisinde bir yıl önceki tercihinize göre size bölüm tercih edebileceğiniz okul ve bölümleri değiştirme hakkı tanıyor. Yani Ağustos 2026'da 2025 yılında yerleşmiş insanlar hem üniversitelerini hem bölümlerini kendi puanlarının altında kalan yerlerde değişikliğe gidebiliyor. Emre Bey, %30 değişim. Yani 600 bin öğrencinin 180 bini bölüm ve üniversite değiştiriyor. Rakamın büyüklüğünü düşünebiliyor musunuz? Bu yüzden tercih çok doğru bir yerde ve doğru bir yerde olmak zorundasınız.
0: İlk yılın sonunda değil mi hocam? İlk yılın sonunda.
1: İlk yılın sonunda yapılıyor bu.
0: Bu muazzam.
1: O yüzden de çok büyük. Yani 180 bin insandan bahsediyorum. Küçük bir rakam değil bu. Yani üniversiteye giren öğrencilerin %30'u bölüm değiştirme, üniversite değiştirme, şehir değiştirmeye gidiyor. Bu yüzden de çok büyük bir hareketlilik var. Ve üniversite kontenjanının yani üniversitede 4 milyona yakın örgün eğitim var. Bakın ben iyimser rakam söylüyorum. Gerçek rakamları 6 bin civarında söyleniyor. ÖSYM şey yok, bunu açıklamadığı için bilmiyoruz rakamı. Biz iyimser sürecin içerisinde 4 milyon insan üzerinden konuşuyoruz. Bu da doğru tercih yapılmanın, kişiye uygun meslek seçmenin, üniversite eğitiminde senin duracağın yerin ne kadar kıymetli olduğunu gösteriyor. İyi düşünmek zorundasınız. Doğru düşünmek zorundasınız. Kararınızı verirken kendinize göre karar vermek zorundasınız. Şimdi gelelim ikinci sorunuza. İnşallah burada bir aydınlanma olmuştur ya da sözel bir anlatımın sürecinin içerisinde açıklanabilmiştir. Ufak bir şey yapalım. Şimdi Emre Bey, normal bir lise düşünelim. Fen lisesi düşünmüyoruz, tamam. Normal bir lise. Yani Anadolu Lisesi pozisyonunda bir lise düşünelim. Bu lisede edebiyat, şimdi matematik, fizik, kimya, biyoloji olarak üzerinden gidelim. Matematik, fizik, kimya, biyolojinin kredilerini düşündüğünüzde eleyici oluyor ve bu dört dersi düşündüğünüzde eleyici bir sistem var burada. Bu eleyici sistemin içerisinde öğrencilerin not ortalamasını, bir öğrencinin incelediğim şeyi söylüyorum bu arada. Bir öğrencinin not ortalaması 70 civarında. Bir öğrencinin ortalaması bu saydığım 4 üzerinden 85 civarında. İkisinin ortalamasına bakıyorum. Bakın. İkisinin ortalamasına baktığımda birisi 94.3 müydü neydi? Birisi de 94.2'ye denk düşmüştü. Allah Allah. Bu nasıl bir sistem ya? Baktığınızda okuldaki diplomaların içerisinde sizin ya bir şey olmaz dediğiniz derslerden herkese 100 verildiğinde, yani sizin beden eğitimi 100, ayırt edicilik yok, herkesi orada eşitledik. Günün sonunda diplomalar öyle bir hale geliyor ki fizik, matematik, fizik, kimya, biyoloji ve edebiyatın belirlediği, yani bu sınavın üzerinde bunlar yok mu? Türkçenin matematik, fizik, kimya, biyoloji bu alan değil mi? Felsefe gibi alanlar değil mi? Bunlar değil belirleyici. Çünkü bunların toplam ağırlığı 10 kredi. Çocuğun seçmeli dersi, çocuğun müzik dersi, fizik, o derslere baktığınızda asıl belirleyici ona dönüşüyor. Yani siz öğrenciye haftalık 30 ders saatin üzerine düşündüğünüzde 3'te 1'ini teşkil eden yerden sınava sokuyorsunuz. 3'te 2'lik diploma notunun asıl belirleyicisi oluyor. Ve zaten orada da çocuk sınava girecek, benden bilmesin diye herkes 100 veriyor. Ayırt ediciliği sıfırlıyorsunuz. Sizin bu sürecin içerisinde karne ortalamasına bakıyorsunuz. Matematik, fizik, kimya, biyoloji ayrı bir yer. Karne ortalaması ayrı bir yer. Ayırt edicilik kalmıyor. Bu yüzden burada ayırt edicilikte öğrencilerin düştüğü en büyük yanılgılardan birisini gördük. Türk eğitim sisteminin içerisinde puanlamanın adaletinin kaybolmasının, hakkaniyetinin kaybolmasının, çalışma üzerinden olan, yani bu sınavın asıl kaderini belirleyecek ortalama üzerinden genel ortalamaya döndüğünde karşımıza bu manzara çıkıyor. Bu yüzden de bugün bizi dinleyen 9. 10. 11. sınıf, ya 12'ye geçmiş öğrenciler varsa sınavın kaderini belirleyecek şeyin olduğunu, buradan ben politika yapıcılara da laf söylüyorum. Yani ÖSYM'ye de laf söylüyorum. YÖK'e de söylüyorum. Ayırt ediciliği genel puan üzerinden düşündüğünüzde ayrı bir noktaya geliyor. Şimdi dönelim. Bir tane burada yakın bir arkadaşımız 1300'lerde olmuş. 1300'lerde olmuş ama sıralaması okul başarısından dolayı 2300'lerde gelmiş. 1000 kişi geriye gelmiş yaklaşık. Bana diyor ki yani okul puan ortalaması beni çok geriye attı. Şimdi çocuğun akademik sınav, girdiği sınav üzerinden yaptığı skor ile karne yani okul diplomasındaki ortalama üzerinden skor arasındaki uçurumu gösteriyor. Belirleyicinin nereye gittiğini gösteriyor. Siz karne ortalamasını belirlerken ya ben zaten ÖSYM'de yaparım, istediğimi de alırım. Hadi al şimdi. 1000 kişiye geriye gitmişsin. Sen istiyordun İstanbul Teknik Üniversitesi'nde bilgisayar üzerinden bir bölüm. Şu an oraya yaklaşman çok zor girdi. Şimdi kendi üzerinden düşünmesi gerekiyor.
0: Tabii bu
1: Burada
0: ilk 1000 sıra için böyle. Mesela çocuk atıyorum 47 bin yaptı, 46 bin yaptı. İlk 50 bine girip tıp tercihi yapmak istiyor. Ama bir anda orta öğretim başarı puanı onu 60 bine atıyor. Hadi bakalım
1: evet.
0: yaz, yazamayacaksın da.
1: Evet, bir yıl daha üniversite sınavına hazırlanmak diye bir mantıkla düşünmen gerekecek. O da seni çok zorlayacak bir şey. Bunlar
0: Bir de tabii özel okullarla devlet okulları arasında uçurum var OBB konusunda, yani orta öğretim başarı. Çünkü özel okullarda bol keseden puan dağıtıldığına hepimiz tanıklık ediyoruz.
1: evet, işte burada asıl kriterlerin şimdi Milli Eğitim Bakanlığı biraz daha objektif olabilmek için temel sınavları ülke genelindeki durumu ortaya çıkartmak için merkezi sınav gibi yapıyor. Değerlendirme

0: Matematik sınavına giriyorsunuz. Yani bu arada bunu biz denemiyoruz. Biliyorsunuz ki IB dediğimiz sistem böyle bir sistem. Merkezli sınav olarak yapılır. Değerlendirmesi kör bir sistemin içerisinde bambaşka insanlara gider ve sınav sonucu ortalama 4 ay sonra açıklanır. Yani biz bunu ilk defa biz denemiyoruz. Türkiye'de IB sistemi, sınav sistemi buna dayanır. ÖSYM'de bunu biraz Milliyetin Bakanlığı biraz yapıyor. Doğru da yapıyor. Bunu asla eleştirmiyorum. Doğru gidiyor. Çünkü oradaki puanların objektifliğinin kriter olarak alınması gerektiğini düşünüyorum ben. Bu şekilde objektiflik artırılırsa çocuklar için belirleyicilik de kendi adlarına kendi akademik başarıları üzerinden geçmiş olur. Bu da çok kıymetli bir noktaya gelir. Ama bunu yarın yapıyoruz demesinler. Yani bunu bir proje olarak başladık ve 9. sınıflardan itibaren gelecek sınav. Yani 12. sınıfa gelmiş öğrenci bunu sistemi Kasım'da öğrenmesin. Genellikle Türkiye'de böyle olduğu için eleştiriyorum yani. Yani sistemi genellikle çocuklar içindeyken değiştiğini görüyoruz. Bu da ÖSYM'nin sınav sisteminin içerisinde başka değişkenlerin değerlendirme olarak daha objektif sisteme dahil edilmesi gerektiğini gösteriyor. Çünkü sınav, ÖSYM'nin sınavını biz biliyoruz. 3 aşağı 5 yukarı çok disiplin çalışan bir öğrenci istediğini yapabilecek noktada. Disiplin bu sınavın akademik başarıyı getir. Yani ayırt edicilik çalışma üzerinden oluşabilecek bir şey değil. Bu ikinci bir adil bir sistem içerisinde, evet adil bir sistem içerisinde ama bunu değiştiren değişkenler başka geçmiş yılların süreçleri. O da senin kendi bilinçliliğinle ilgili bir şey. Şu an değiştirmek istediğin, yapmak istediğin, değiştirmek istediğin süreç değil, geçmişle ilgili. Burayı daha objektif, çocukların başarısını ortaya çıkartan bir sistem haline getirebilmeli. Bugün biz ÖSYM olarak, ben felsefi olarak bu sınav sisteminin daha farklı bir noktada olması gerektiğini, öğrencilerin diplomalarının, üniversitenin ne gibi sağladığını düşünme olarak gerçekten çok kendi düşündüklerim var ama bugünün konusu değil bu. Ya da bu politika yapıcıların düşüncelerini değiştirecek temel felsefeler değil. Türkiye'de üniversite eğitimi çok belirgin, başat bir noktaya gelmiştir. Bunun dönüşü bu saatten sonra gerçekten çok zordur, hatta mümkün değildir diyorum. Biz bu sistemin içerisinde üniversite sisteminin neyi getirdiğini, neyin elde edildiğini düşünerek öğrenci uygun hale getirmek zorundayız. Öğrencinin akademik başarısının neye yordayacak? Çünkü üniversite eğitimi de çok zor bir eğitim. Az önce söyledim. Toplamda 2,5 milyon insan olması gereken yerde 4 milyon insan var. Her yıl ortalama yani 180 bin, bunu 150 binle size 200 bin değil, 150 bin insanın sürekli hareketlilik içerisinde değiştirdiğini gördüğüm bir sistem. Bunu nereden biliyorsunuz diyeceksiniz. Bakın ben her yıl üniversitede minimum 30 tane seminer veriyorum, bölüm bölüm geziyorum. Üniversitenin birinci sınıflarına. Her girdiğim sınıfa şunu soruyorum. Arkadaşlar, bölümünü değiştiren, üniversitesini değiştiren bu sınıfta kaç kişi var diye soru soruyorum. Çok basit bir soru. O sınıfın en az %30'u, her sınıfın %30'unda böyle bir oran var. Kendi bireysel hem üniversitemize gelen, öğrenci işlerine gelen bireysel yerden biliyorum, kendi tecrübemden biliyorum. Yani bu salladığım bir bilgi değil. Bu yüzden doğru tercih öğrencinin başarı sırasına göre değil, öğrencinin ilgisine göre, yeteneklerine göre, değerlerine göre, kişilik özelliklerine göre tercih edilir. Sonraki süreçte de başka şeyler hayata etkiler zaten.
1: Hocam harika bilgiler verdiniz ama süren bitti, hatta çok da aştık. Reklama gitmem de lazım. Gelecek hafta bunu daha devam edecek çünkü tercih dönemi. Bunun üzerine konuşalım. Çok fazla mesaj gelmişti zannediyorum. Çok açıklayıcı oldu. Çok teşekkür ediyorum.
0: Teşekkür ederim. İyi yayınlar.
1: Doçent Doktor Engin Büyüköksüz hocam bizlerle birlikteydi. Çok önemli, çok değerli bilgiler aktardı. Reklam vakti.
2: Emre Tilev'le Uyandırma Servisi reklamlardan sonra devam edecek.
3: Reklam. TED marifetli hesapla birikim yapmak ne kadar iyi?
2: %46 hoş geldin faiziyle birikim yapabileceğiniz kadar iyi. Üstelik vadesi bozulmadan para yatırıp çekebilirsiniz. Hemen siz de cepte TED mobilden marifetli hesap açarak biriktirmeye başlayın. Detaylı bilgi TED.com.tr.

0: Şehrin sıra dışı Ford modelleri şimdi çok daha avantajlı. Explorer ve Capri şimdi 300 bin TL'ye 6 ay %0 faiz avantajı ve %4 takas indirimiyle Ford yetkili satıcılarında. Üstelik Capri'de test sürüşüne gelenlere ek %3 indirim fırsatıyla. Ayrıntılı bilgi Ford.com.tr'de.
1: BTV ödemelerinde 4 taksit fırsatı Ziraat Katılım Bankkart'ta. Siz de hemen Ziraat Katılımlı olun. Avantajlar dünyasına katılın. Ayrıntılar ziraatkatılım.com.tr'de.
2: Reklam bitti.
3: Emre Tilev'le Uyandırma Servisi devam ediyor.

0: Efendim, beraberliğimiz sürüyor. Hattımızda Tavır Gazetesi'nden çok değerli spor müdürü Sayın Bahadır Çokişler Hocam var. Hocam hoş geldiniz.
1: Hoş bulduk. Günaydın, yayınlar.
0: Günaydın. Hocam, bugün Beşiktaş'ın çok kritik bir mücadelesi var. Aslında rakipler kolay diyoruz ama Fenerbahçe'nin 1-0'lık galibiyeti bizi çok tatmin etti mi sorusu beraberinde geldi. Dün Başakşehir enteresan bir şekilde 1-1'lik skorla sahadan ayrıldı. İşi Finlandiya'ya bıraktı ki ilk golü de yedi ve bugün de Midland önünde Beşiktaş beni ürkütüyor. Neler söylersiniz?
1: Şimdi önce geçen gün unuttuk. Biliyorsunuz İspanya'nın zaferini, onu bir belirtelim. Şimdi Arjantin destekçisi olarak sana bunu nasıl söyleyeceğim diye düşünüyordum.
0: Hatırlatma
1: yayında
0: oldu.
1: Evet. Şimdi bugün evet önemli, ülke puan sıralaması için de çok önemli. Biz tabii Hollanda ile Çekya'nın altına yerleştik. İşte böyle devam ediyoruz. Tabii biz puanlarımızı toplayacağız yine ama rakipler de tabii toplamaya devam ediyor bir yandan. Beşiktaş'ın önceki olursak, nasıl anlatalım Beşiktaş'ı? Şimdi onun güzel transferler yaptı. Hoca da çok hırslı, iddialı. İyi bir futbol izleyeceğimizi düşünüyorum ama sezonun ilk maçları, ilk resmi maçları beklentinin uzağında olur. Onu hepimiz iyi biliyoruz. Ağır bir fiziki antrenmandan çıkıyor futbolcular. Bunu da göz önünde bulundurmak lazım. Bir de takımın uyum süresi var. Birbirine alışma süresi var. Bunu da dikkate almak gerekiyor. Tabii hep beraber akşam izleyeceğiz. Göreceğiz. Ama Fenerbahçe'ye dönecek olursak, Fenerbahçe maçından da konuşmak lazım. Onların da daha henüz ilk maçları olması sebebiyle kesinlikle hemen böyle bir ön yargıyla davranmamak lazım ya da hemen aceleci davranmamak lazım onları konuşmak için. Biraz beklemek lazım. Ama Fenerbahçe'nin kötü futbol oynamadığını gördük. Sadece sıkıntı daha yeni sezonun ilk maçı, ilk resmi maçıydı. Onun sancıları var. Ayrıca bu Fred'i seyrettim. Fred'in o isteği, o arzusu. Çünkü ben Fred'in bu sezon ayrılmak istediğini falan düşünüyordum artık. O dereceye gelmişti. Ama gördüğüm kadarıyla Fred o hırsı, o isteği, arkadaşların ateşlemesi falan açıkçası hoşuma gitti. Bir de biz Beşiktaş'ın tabii yenilerini çok merak ediyoruz.
0: Yeni transfer, bir de tabii yeni teknik direktör var orada.
1: Tabii ki şöyle, yani Beşiktaş'ta sıkıntı neydi? Kadro kalitesiydi. Şimdi o kadro kalitesi yavaş yavaş yükseliyor dikkat ediyorsan. Bir de en önemli açığı neydi? Kalede Nübel vardı. Nübel'i transfer ettiler. Nübel'i şimdi izleyeceğiz bakalım. Yani takıma ne kadar katkı verebiliyor? Takımla uyumu nasıl? Bir hep beraber görmek lazım. Yine ben temkinli yaklaşıyorum. Her iyi futbolcu ya da geçen sezonlarda iyi oynayan futbolcu aynı şey düzenini, aynı futbolu oynayamayabilir. Takımdan takıma ya da sezondan sezona da değişebilir. Onu da göz önünde bulundurmak lazım.
0: Sevgili Bahadır Çokişler Hocam, Tavır Gazetesi'nin spor müdürü bizlerle birlikte. Bugün tabii voleybolda da kritik bir gün. Çünkü kızlarımız sahne alacak voleybolda ve Kanada ile karşı karşıya geleceğiz. Saat 11'de başlayacak maç ve evet. Kanada mücadelesi FIVB Milletler Ligi çeyrek final maçı.
1: Şöyle artık yüzüp kuyruğuna geldiler. İyi de gidiyorlar. Bence kazanırlar diye düşünüyorum. Şimdi bir de ABD Çin galibiyle oynayacağız. Tabii ki bu Kanada'ya geçeceklerini düşünüyorum ama işte, bakalım ABD ile Çin galibiyle oynayacağımız için bakalım onu da görmek lazım. Ben bu turu geçeceğimizi düşünüyorum ya. Yani. Bu hesabı geçeceğimizi düşünüyorum.
0: Bu arada 2026 FIFA Dünya Kupası en iyi 11'i açıklanmış. Kaleci Wozinya Yeşil Burun Adaları'ndan en iyi ilk 11'de. Bu konuda neler söylersin? Hücum
1: Ya
0: hattı da
1: bu
0: pardon, hücum hattı da şöyle oluşmuş. Messi, Mbappe, Haaland.
1: Ya ben şimdi bu Dünya Kupası bir hayretler işte bıraktı biliyorsun. Yani birçok alınan karar, uygulanan sıkıntılı şeyler ve bunlar hep sıkıntı bizim için şaşırtıcı dereceye geldi. Bir de dikkat ediyorsan eskiden kurallar bu kadar yozlaştırılmıyordu. Yani bu kadar esnetilmiyordu. Ama gitgide kötüye giden bir ortam var yani. Bir sıkıntı var. Ona iyi bir dikkat etmek lazım. Şimdi biz mesela ben geçen gün yayında da söylemiştim. Mesela Formula 1'de herhangi bir esneme, herhangi bir kayırma var mı? Yok. Evet, orada güçlü olman gerekiyor ama sonuçta rekabete gölge getirecek herhangi bir kural esnetilmiyor. Doğru mu? Ama şimdi biz burada ne gördük bu sene? Kurallar esnetiliyor, adamına göre davranılıyor. Bir sürü şey. İşte mesela Amerika'daki oyuncunun cezalı olmasına rağmen oynatılması, buna göz yumması. Hani hiçbir şey olmadı ki, ne var ki bunda falan. Geçiştirilmesi, işte Arjantin'e el verilmesi gibi gibi bir sürü biliyorsun skandal boyutunda şeyler yaşandı. İşte ne bileyim devre arasının 27 dakika tutulması gibi. Şimdi bunda şaşırmamak lazım. Ya FIFA ne yapmaya çalışıyor bilmiyorum yani neye hizmet ediyor. Hep birlikte bir izleyelim bakalım daha neler göreceğiz bilmiyorum.
0: Sevgili Bahadır Çokişler hocam, Tavır Gazetesi'nin spor müdürü, onunla birlikteyiz. Hocam tabii şimdi ikinci maçlar var. Fenerbahçe'nin ikinci maç serüvenini nasıl okursunuz? Fenerbahçe'yi beğendiniz mi? Ve daha önemlisi Başakşehir turu geçebilir mi? Çünkü bu takımların turu geçmesi bizim toplayacağımız puanlar açısından önemli.
1: Şimdi Başakşehir maçında da şanssızlıklar var ya yani bir sürü pozisyon heba oldu gitti. Biraz şanssızlık var ama o kadar da şimdi Başakşehir'in kötü futbol oynadı diyebilir miyiz? Neredeyse şimdi aklımda değil istatistikler ama zaten oyun üstünlüğü Başakşehir'deydi hep beraber izledik dün. Burada sıkıntı şu. Rakiplerin çok özellikle Fenerbahçe'nin rakibi çok kurtan çok diri takım. Bir de geçtiğimiz sezon galiba şampiyonluğu da son anda kaçırmış diye biliyorum Polonya rakibinin. Şimdi gelinen noktada birazcık takımların da zaten alışma evresi devam ediyor. Bir haftalık bir süre var. Rakibi daha iyi edeceklerdir. Ona göre toplayacaklar. Çünkü kadro kaliteleri zaten ortada. Daha tecrübeli isimler var. Şimdi kalkıp da Başakşehir burada turu buradan elenecek diye bir şey olacağını düşünmüyorum. Fenerbahçe'nin de düşünmüyoruz herhalde hep beraber gördüğümüz kadarıyla. Beşiktaş'ı da akşam beraber izleyeceğiz zaten. Bilmiyorum şu anda tam bir şey diyemiyorum yani.
0: Beşiktaş'ta tabii bir de yeni transferlerde. Bu arada transferler çok konuşuluyor. Muhammed Salah ismi Beşiktaş'ta öne çıkan isimlerden
1: Evet,
0: biriydi.
1: evet,
0: Bir menajer komisyonuna takılmıştı. Son durum nedir Bahadır Hocam?
1: evet. Ya dikkat ediyorsan bu sene öyle pek kavga, bir gerginlik ortamı yok. Bir sadece fikstür çekiminde bir tokalaşma krizi olmuştu. O da birazcık bana göre çocukçaydı. Onun için böyle bir gergin yaşanmıyor. Sanki başkanlar arasında hani yazılı bir mutabakat yok da hani böyle bir prensip anlaşması gibi bir şey var. Bu menajer oyunlarına kanıp oyuncuların fiyatını yükseltmesinler diye bir takım önlemler alınmış gibi diye düşünüyorum. Çünkü biz onun haberini de yapmıştık. Başkan Dursun Özbek'le Aziz Yıldırım'ın yaptığı telefon görüşmesi neticesinde asla işte birbirimizin sahip olduğu oyunculara girmeyelim, fiyatları yükseltmeyelim şeklinde. Şimdi Galatasaray yine aynı hatayı yapıyor. Seni ağırdan alıyor. Efendim hem zamanım var diyor, hem işte ucuza alayım diyor. İşte Dünya Kupası bitsin dedi, bitti. Efendim ondan sonra De işte daha benim Eylül ayına kadar maçım yok Avrupa'da. Durun acele etmeyin. İşte o Avrupa'nın dev kulüplerinden kadro planlaması yer alacak oyunculardan alayım diyor. İşte sözleşmesi yine bitimine bir yıl var diyor. Çok büyük para ver, bonservis ücreti ödemeyeyim diyor. Ama işte her sene ondan sonra son dakikayı bırakıyor, yine aynı paraya. Yüksek paralar almak zorunda kalıyor. E şimdi camia baskıları da var ortada. Bakalım nasıl olacak bilmiyorum. Yani Galatasaray'da bir sıkıntı var. Bu sıkıntıyı nasıl çözecekler bilmiyorum yani. Ya oyuncularla anlaştılar, rahat davranıyorlar. Kulüplerine anlaşmak için zemin oluşmasını bekliyorlar. Bilmiyorum yani, ama bakalım. Hep beraber göreceğiz.
0: Bir de
1: Yani biz Fenerbahçe'nin mesela gerçekten ihtiyacı olan bölgelere transfer yapmasını güzel, özellikle Beşiktaş'ta böyle. Ama bir de aslında mevcutteki o sanki yeni transfermiş gibi olan oyuncular var. Ben mesela İrfan Can'ı çok üzülüyordum yani. Öylesine bir kumaşı olan bir oyuncunun sırf kendi o getirmediği oyuncu kategorisi olduğu için mesela Mourinho'nun İrfan Can'a sırtını dönmesini kabullenemiyordum. Ya İrfan Can gibi bir futbolcuyu bugün kaç milyon euroya transfer edebilirsin? İşte Galatasaray'la birbirlerine girmişlerdi o transferde hatırlarsanız. Yok
0: tabii.
1: küçükken Fenerliydi, yok Galatasaraylıydı. İşte efendim ben parayı bastırır alırım. Ne oldu? Günün sonunda işte oynatılmadı. Heba oldu gitti. Aynı Mehmet Topuz gibi. Hatırlarsan o yılları da.
0: Elbette. Peki Icardi mevzusu. Icardi ben bunu hak etmedim diyor. Icardi mevzusu, hatta Galatasaray Icardi'ye bir veda hazırlığındaydı ama henüz daha geri dönüş yapmamış Icardi.
1: Ya sevgili Emre, yani şimdi Icardi dediğimiz futbolcu bence bu kadar duygusal olmaması lazım. Yani tamam Galatasaray'a hizmet ettin de bedavaya mı ettin? Yani bu takım, bu kulüp senin kaprisini çekmedi mi? Senin oyuncu arkadaşların, takım arkadaşların Haziran Temmuz sıcağında anası ağlarken, antrenman yaparken yani anası ağlarken sen tatil yapıyordun. Her sezon geç geldin. Hep problemin vardı. Bu kulüpte senin zor gününde yanındaydı. Hep idare etti. Risk alarak idare etti. Yani şimdi ne oldu? Sen de o zaman mevcut şartlara evet deseydin. Ya 1 milyon euro oynarım başkanım, ne demek ya? Sen bu kulüp bana değer verdi. Ben de değer veriyorum. Karşılıklı deseydi olmaz mıydı? Ya bu oyuncu, bak, o kadar yetenekli bir oyuncu ki bu kadar az antrenmanla bile bu performansı ortaya koyabildi. Ama Galatasaray kulübü öyle Icardi'den küçük bir şey camia değil ki ya, olur mu öyle bir şey? Duygusallığı bir kenara bakalım. Biz hep aynı hataya düşüyoruz zaten. Hep duygusal bakıyoruz. Bize onları yöneticilere sormak lazım. Bunların ne gibi kaprisleri var? Bunlar nasıl paraları oynuyorlar? Hangi şartlarda nasıl tepkiler veriyorlar? Bir onu dinlemek lazım. O da biraz zaman gerektiriyor. Yani Galatasaray burada akıllı bir strateji izledi. Oynasın 1 milyon euroya kalsaydı o zaman ya. 6 milyon euro istiyorsun, oynama garantisi istiyorsun. Ya olur mu? Artık senin o dönemin kaldı mı? Kalmadı. Biliyorum, ben böyle düşünüyorum. Çok duygusal yaklaşmamak lazım.
0: Peki, bir de son olarak şunu sormak istiyorum. Türkiye Futbol Federasyonu'nda 19 bin dosya var ve özellikle bahis ve şike hadisesi, bazı puan silmelerin, küme düşürmelerin ve hatta kupaları almanın söz konusu olabileceği gibi bir iddia var. Dün Umut Eken'le de bunu konuştuk. Neler söylersin?
1: Şimdi çok güzel yaklaştın, çok güzel söyledin ama ya bu futbol tıpkı ülkenin bulunduğu ortamdaki kaos ortamını yaşıyor. Yani şu anda mesela tepeden bir başkan, bir yönetim, kulüplerin istediğini yapmayan, kulüplere ters giden, kulüplerle diyaloğa giren bir başkan. Ya ne oluyoruz yani, sen bu kulüplerin başkanısın, kulüplerin başında, kulüpleri idare eden bir oluşumun başındasın, organizasyonun başındasın ama kulüpler ne istiyorsa tersini yapıyorsun. Yani seçim zamanı yaklaşınca sıcak ortamlar oluyor ama seçim yoksa ortada Ne olsa ben bu koltuğa oturdum, istediğim gibi yaparım. Yani Fatih Terim yıllarca isyan etmedim ya, bize bir sormadılar, bir kural değişirken bize hiç danışmadılar diye isyan etmedi mi? Ama şimdi gelinen noktada yabancı kural değişmiyor. Ya bu 14 kulüp istiyor, niye değiştirmiyorsun kuralı? Ya görünen o ki artık ya bu yabancı kuralı 16-4 kuralı tutmuyor yani, olmuyor, yürümüyor. Kötü mü? Değil. Ama işte kurallar esnetiliyor dedik ya, o kurallar bir kere esnetildiği için hep esnetilsin istiyor. Ama 16-4 kuralı bilmiyorum. Ya bana göre çok güzel görünüşte ama mevcut sistemde bu rekabet ortamında özellikle Türkiye Ligi şampiyonluk kovalayan Fenerbahçe Galatasaray Beşiktaş için bence olumlu değil. Şimdi adam almış 34 yaşındaki yıldızı, dünya para vermiş. Bunu işi getirmiş. Ne Türk statüsünü oynatabiliyorsun, ne de yerli statüsünü oynatabiliyorsun. Nasıl olacakmış? Adam alıyor. Diyor ki takımı tanıyor, ligi tanıyor. Bana faydalı olur diyor. İyi golcü diyor. Ya bilmiyorum. Bilmiyorum Emre ya. Sen ne düşünüyorsun? Seni dinlemek lazım.
0: Valla yani dün de konuştuk bunu. Bence kararın bekletilmeden, hatta lig daha başlamadan çözümlenmesi ve lig başladıktan sonra atılacak adımların geçen yıl özellikle Kasım ayı içerisinde nelere yol açtığını gördük. Biliyorsun 15 gün ikinci ve üçüncü liglere ara verildi. Yayıncı kuruluş bu
1: Evet.
0: işten ciddi zarar etti. Herkes zarar etti. Takımlar mesela Çorlu kafayı oynuyordu. Mehmet Ak 6 oyuncumu kaybettim dedi. Çorlu'dan istifa etti. Otomatikman Çorlu belki lig çıkamadı. Yani o kadar büyük problemlerle
1: Evet.
0: karşı karşıya kalınıldı ki. O yüzden ben lig başlamadan işte Ağustos'un 14'ü mü gerekiyorsa ligin başlangıcını Eylül ayına kaydırıp tüm bu safraların hepsinin ortaya çıkartılması gerektiğini düşünüyorum.
1: Ya şimdi biliyorsun bahis skandalı yaşadık, işte o oldu bu oldu, hep böyle gördük ki bir kaos. Ya biz zengin kelle felli adamların 3-5 kuruşluk oynadıkları bahis şeyleriyle sarsıldık ya. Üzücü bir durum yani, ama bu safraların atılması lazım. Yani böyle büyük kulüp, küçük kulüp dinlemeden, küçük kulübün başkanı, büyük kulübün başkanı ayrımı yapmadan bu işleri yapmak lazım yani. Ama dediğin gibi yani lig başlamadan yapmasın. Biraz ağırdan yürüyor. Sonra lig başlıyor, her şey kaos.
0: Peki.
1: Bunun çözülmesi lazım.
0: Çok teşekkür ediyorum ama süren bitti.
1: Ben
0: Reklama gitmem
1: teşekkür ederim.
0: lazım Sayın Başkan.
1: Peki, peki iyi yayınlar diliyorum. Sağ olun.
0: Sevgiler, saygılar. Evet,
1: Sağ olun.
0: saygıdeğer Tavır Gazetesi Spor Müdürü
2: Emre Tilev'le uyandırma servisi reklamlardan sonra devam edecek.
3: Reklam.
4: Böyle bir dünya var.
2: Dünya Katılım Bankası'nda altın birikiminize yüksek kar paylaşımı oranı veren altın katılma hesabı var. Hepimizin dünyası.
4: Dünya Katılım var.
5: Aracını satıp nakde geçmek güzel fikir. Peki ya sonraki yolculuk? Otokoç ikinci ele aracını değerinde sat. Sana özel kodla Bacık'tan %50 indirimle araç kiralayarak yola devam et.

0: Reklam bitti.
1: Emre Tilev'le uyandırma servisi devam ediyor.
2: Biliyorum hocam. 3, 2, 1. Efendim Profesör Doktor Yusuf Erzin hocam bizlerle birlikte, çok değerli gastroenteroloji uzmanı Cerrahpaşa Üniversitesi'nden. Canım hocam günaydın, hoş geldiniz.
3: Günaydın Emre'cim, iyi yayınlar diliyorum.
2: Çok teşekkür ediyorum. Fenerbahçe'yi beğendiniz mi? 1-0'lık skor sizi mutlu etti mi?
3: Yani tabii zor bir soru. Sonuçta geçen seneki kadrodan çok farklı bir kadro yoktu sahada. Öyle değerlendirmek lazım. Geçen senekine benzer bir oyun vardı tamamen sahada. Hiç farklılık yoktu. Yani kadro da aynıydı, oyun da aynıydı. Kapanan bir takıma karşı zorlanan bir Fenerbahçe vardı. Allah'tan bir serbest vuruş oldu da işte Talisca sevdiği yerlerden biriydi o nokta. Güzel bir gol attı. Bu arada şut denemeleri ceza sahası dışından vardı tabii. Yani böyle kapalı takımları çözmek çok zor olabiliyor. Bunun en güzel örneği de işte Dünya Kupası'nda mesela İspanya'nın, yanılmıyorsam, Yeşilburun Adaları'na gol atamadığı maç vardı hatırlarsan. Yani top hakimiyeti %80 falan gibi İspanya'dayken maç berabere bitmişti. Bazen kapanan takımları çözmek çok zor oluyor. O da tabii futbolun seyir zevkini düşüren bir faktör. Fenerbahçe maçında da benzer bir oyun vardı. Kapanan bir rakip. Onu nasıl açacaksın? Ya ceza sahasının dışından şutlarla açman lazım. Ya çizgiye inip penaltı noktasına doğru çıkardığın toplarla gol araman lazım. Bu pozisyonlar birkaç tane oldu maçta ama genel anlamda kısır bir maç geçti. Bir de tabii Fenerbahçe geçen seneki gibi orijinal bir golcü aradı sahada. O transferler tamamlanınca daha iyi olabilir takım diye düşünüyorum. Bu arada karşıdaki takım son derece genç, ondan sonra enerjik, sahada çok koşan, iyi kapanan bir takımdı. Ama tabii şimdi deplasmanda mecburen gol atmak için farklı bir oyun oynayacaklarından Fenerbahçe için deplasmandaki maçın açıkçası daha rahat geçeceğini düşünüyorum ben sevgili Emre.
2: İsmail Kartal'ın futbolda bugüne kadar ne başarısı oldu ki başarı bekleniyor gibi bir değerlendirme olmuş dinleyicilerden. En iyi ikinci olmak ya Fenerbahçe için başarı mıdır diyor.
3: Ya bunu aslında çok tartıştık. Yani 20 tane öğrencinin olduğu sınıfta çocuğun ikinci olsa aferin deyip kutluyor musun? Yoksa niye birinci olamadın deyip cezalandırıyor musun mesela? Yani aslında bu mantıkla bakarsan ikinciliklerde başarısızlık değil ama Fenerbahçe tabii yıllardır şampiyon olamadığı için mutlaka birinci olması isteniyor. İsmail Kartal'a gelince Ersun Yanal 2014 senesinde işte lig tarihinin erken şampiyonluklarından birini aldığında hazır bir takım bırakmıştı İsmail Kartal'a. Ama o takım İsmail Kartal yönetiminde mesela şampiyonluğu yakalayamamıştı. Daha sonra geldiği yarım dönemlik maceralar oldu Fenerbahçe'de. Sonra da işte 99 puan alarak ikinci olduğu bir sezon var. İsmail Kartal bildiğimiz İsmail Kartal. Yani İsmail Kartal bir, ne bileyim, bir Jürgen Klopp değil futbol dünyasındaki. Ne bileyim bir Pep Guardiola değil ama camiayı tanıyan bir insan. Hani kısa dönemde başarı istendiği zaman uyumu çabuk olacak birini düşündükleri için İsmail Hoca'ya getirdiklerini düşünüyorum. Ne yapacağını göreceğiz. Yani yoksa ilk maça bakarsak eğer, tabii takım kadrosu da tam şekillenmemiş durumda olmasına rağmen, en azından bu takımın üstünden konuşacak olursak geçen seneden hiçbir farkı yok takım. Yani ne kurgu olarak farkı var, ne bir şey olarak farkı var. Sadece mesela oyun sırasında bazı çok kurnazca geçişler gördük. Normalde işte Nathan Ake sol stoper, Skriniar sağ stoper, Jadon Osterwolde sol bek, işte Semedo sağ bek gibi başladı. Ama bunları aslında defansif bek olarak değil de winger bek olarak orta sahanın kenarlarına kaydırıp Gendouzi'yi bu iki stoperin arasına soktu gerektiği zamanlarda. Yani aslında üçlü defans gibi oynadı maçın bazı bölümlerinde ve Semedo'yla Osterwolde'ye de pek geri gelme şansı doğmayınca, sürekli ileride oynadığı için Fenerbahçe 3. bölgede Guendouzi sürekli stoperlerin arasına girdi. O da mesela Guendouzi'nin verimliliğini hücum anlamında düşürdü. Mesela hiç şut çektiğini hatırlamıyorum ben Guendouzi'nin maç boyunca. Bir tane bile çekmedi. Çünkü 6 numara gibi değil, hatta gizli bir stoper gibi oynadı Guendouzi. Dolayısıyla orta sahada Bartu'yla Fred'e kalmış oldu. Fred'in de çok böyle hücum anlamında üretken olmaması nedeniyle, yani İsmail Kartal'ın ilk dönemindeki gibi değil Fred. Takım yaratıcılıkta hücumda zayıf kaldı sevgili Emre'ciğim.
2: Evet, Sayın Profesör Doktor Yusuf Ersin hocamla beraberiz. Onun yorumlarını alıyoruz. Hocam, İrfan Can'ın yeniden kazandırılma gayreti, bazı isimlerin takımda yeniden tutulma gayretini nasıl okursunuz? Bunun üzerine yorumunuz ne olur? Bir de dün enteresan bir fotoğraf yansıdı Kadıköy'den. Özellikle futbol takımının tribündeki destekçilerinin, liderlerinin kulaklarında kulaklık ve konuşma aparatları vardı. Bu sayede tek bir ses olma gayreti oluşturuldu denildi. Bunu nasıl yorumlarsınız?
3: Tabii şimdi bir tribün başka bir şarkı söylerken öbür tribünün başka bir şarkı mırıldanması, yani etki gücünü tribünlerin azaltıyor. O açıdan kendi aralarında işte konuşup hadi şimdi şöyle devam edelim vesaire şeklinde bir organizasyon olmuş olabilir. Onu faydalı buluyorum. İşte eski oyuncuların kazanılması açısından dediğimde baktığında aslında İrfan Can Kahveci mesela Fenerbahçe'ye Başakşehir'den transfer olurken inanılmaz bir yarış olmuştu Galatasaray'a karşı. Onu kulübe getirdik ettik ama bir daha Başakşehir'deki performansını İrfan Can Kahveci'nin göremedik. Sadece Jorge Jesus döneminde çok etkin olduğu bir dönemi vardı hatırlarsan Emre'ciğim. Orada Jorge Jesus'la beraber çok iyi oynuyordu kanatta. Çok güzel sürpriz goller atıyordu içeriye kat ederek. Güzel ortalar yapıyordu adrese teslim. Yani Jesus döneminden sonra onun etkinliğini pek göremedik. Mourinho zaten hemen hemen hiç oynatmadı. Geçen sene teknik direktörle problem yaşadığı için Tedesco'yla takımdan kiralık olarak gönderildi Cenk Tosun'la birlikte. Bakalım bu sene onu seven teknik direktörü geri döndü. O zaman o da hakikaten kazanılması gereken değerlerden bir tanesi Türk futbolunca. Çok büyük bir yetenek, çok iyi bir futbol zekası var. Fakat onun en büyük problemi bana sorarsan bir kere fizik olarak yeteri kadar kuvvetli değil. Yani 90 dakikayı çıkartabilecek düzeyde değil şu anda. Bir de istikrarı olan bir oyuncu değil. Yani mesela 3-4 hafta çok iyi oynuyor. Ondan sonra 1-2 hafta ortadan kaybolabiliyor. Yani fizik olarak yeterli hale gelip eğer istikrarı da yakalarsa bir İrfan Can Kahveci mesela Fenerbahçe'nin sağ açığında niye oynamasın? Çok kabiliyetli bir oyuncu. İnşallah kazanırlar diyorum sevgili Emre.
2: Siz basketbola da düşkünsünüz. Profesör Doktor Yusuf Ersin hocamla birlikteyiz. Shane Larkin geldi. Hatta dün kulüpte gezdi. Stadı gezdi. Çobani stadındaydı. Amerika asıllı Türk oyuncu. Ömer Onan'la birlikte neler söyleriz?
3: Çok iyi bir transfer. Çok beğendiğim bir oyuncuydu benim. İnanılmaz akıllıca yapılmış bir transfer. Zaten dikkat et, bu sene Fenerbahçe basketbol takımı sil baştan yapıyor. Çok ilginç transferler yapıyor Fenerbahçe. Takım neredeyse baştan aşağı yenileniyor. Tabii bunların hepsi Koç Yasikevicius'un bilgisi dahilinde, onun direktifleri doğrultusunda yapılıyor. Fenerbahçe bu sene çok sürpriz bir basketbol bize izletebilir. Yani bir sürü giden oyuncuya rağmen çok daha iyi, farklı bir basketbol izleyebiliriz Fenerbahçe'den sevgili Emre.
2: Fenerbahçe'nin transfer ihtiyacı var mı? İlk maç şu noktalar tamamlanmalı dediğiniz, mesela Rashford Fenerbahçe'ye gelmeli mi? Ya da farklı bir isim gündemde olmalı mı?
3: Yani şimdi baktığın zaman hep santrfor'dan bahsediliyor ama bana sorarsan Fenerbahçe'nin stoper rotasyonunda eksikliği var. Yani bugün işte Nathan Ake sol stoper, Skriniar sağ stoper deyip çıkıyorsun işin içinden. Kafanda modellemeyi öyle yapıyorsun. Ama bunlardan mesela bunu geçen sezonda gördük. Bir tanesi sakatlanıyor, bir tanesi kart cezalısı oluyor falan. Sonuçta bunları replase edebileceğin iki stoper daha olması lazım. Ama bakıyorsun dersin ki Jaden'ı sol bek oynatabiliyorsun ama sol stoper de oynatırsın. Evet oynatırsın ama sol stoper olarak Jaden bir Nathan Ake değil. Yani çok randıman alamıyorsun. Aslında bekte ondan randıman daha fazla alma şansı var. Çağlar'a bakıyorsun. Çağlar çok iyi bir dönemden geçmiyor. Dolayısıyla en azından bir tane çok iyi stoper Fenerbahçe'ye almak lazım diye düşünüyorum ben. Orta sahada formasyon nasıl olacak bilemiyorum. Mesela Kante gidecek diyorlar. Kante giderse kimle oynayacaksın? İsmail Yüksek, Gendouzi gibi oynayacaksın. Fred'i kadroda tutmak istiyor İsmail Kartal diyorlar. Fred kalacak büyük ihtimalle. O zaman orada çok bir transfere ihtiyaç yok. Yani bir tane stoper, bir tane de çok kaliteli bir golcü alırlarsa Fenerbahçe'nin çehresi değişebilir. Daha da iyi olur diye söylüyorum yani.
2: Greenwood'un ve Nathan Aken'in oynamalarını Aziz Yıldırım'la İsmail Kartal'ın istişaresine bağlayan çok oldu. Ben de hatta buna Aziz Silin dedim. Daha ilk dozu vermiştir Aziz Başkan dedim. Katılır mısınız bu fikre? Yani sanki birazcık yönetime de kulak vermek durumunda kalacak İsmail Kartal gibi geliyor.
3: Yani zaten nasıl söyleyeyim, mesela Aykut Kocaman ismi geçerken niye olmadı? Hani Aykut Kocaman bu tür müdahaleleri kabul eder miydi mesela teknik direktör olarak? Etmezdi. Dolayısıyla yönetimiyle iyi bir harmoni içinde, onların da fikirlerine kulak vererek kurulacak bir takım hangisi olurdu dersen, büyük ihtimalle İsmail Kartal'ın takımı olur. Yani karşılıklı fikir teatilerinde bulunup ona göre ya şu oyuncuyu oynatsana bak kenarda duruyor vesaire ya da şu kadar dakika soksana falan gibi istekleri oluyor olabilir. Onu bilemiyorum tabii, biz o ortamın içinde değiliz, onlar yorum. Ama bazen böyle başkanla teknik direktör arasında böyle fikir paylaşımları, tartışmalar, ona göre karar vermeler olabilir. Mesela der ki şunu oynat, o da der ki bakın onun adale sakatlığı var, onu o kadar oynatamam ya da hazır değil der. Yani bunlar aslında çok anormal şeyler değil de takıma eline kağıt kalem alıp bir 11 yazıyorsa başkan tabii mesela orada sıkıntı var. Ama bazı oyuncular üstünden konuşup ya şunun da biraz morali düzelsin, motivasyonu yerine gelsin, şu oyuncuyu kazanmaya çalışsana şeklinde teknik direktöre mesela kulağına fısıldamalar olabilir. Bunlar çok anormal şeyler değil futbolda. Nathan Ake ile Greenwood'u oyuna sokması kendi tasarrufu mudur yoksa kulağına fısıldanan bir şey midir? Tabii ben onu bilemiyorum ama Nathan Ake mesela aslında ilk 45 dakika hazır gözüktü. Sonra kasığında ufak bir problem oldu diye ikinci yarı oynamadı diye biliyorum. Ama ilk yarı bayağı hazır gözüktü. Greenwood hakkında ise pek bir fikir sahibi olamadık çok kısa oynadığı için sevgili Emre'ciğim.
2: Bir değerli dosttan gelmiş. Profesör Doktor Yusuf Erzin hocamdayız. Fenerbahçe'nin Baran'mış. 11'inde Osterwolde ve Kerem dışındaki tüm oyuncular 30 yaş üstüydü. Elindeki yabancıların %80'i de 30 yaş üstü. Zaten sakatlık çok yaşandı. Bu sene bu handikap olur mu diye sormuş saygıdeğer Ali Cemal. Ali Cemal'den gelmiş.
3: Şimdi tabii marka isimlerle oynamak istiyor takım. Hani marka isimler de belli bir yaşa gelmiş oluyorlar Türkiye'ye gelene kadar. Tabii ki o sakatlık problemleri vesaire Fenerbahçe geçen sene de çok yaşadı. Hatta bundan evvelki bir dönemde 4 stoper aynı anda sakatlanmıştı. Tam zamanını hatırlayamıyorum ama 4 stoperin 4'ü de sakat ve cezalı pozisyonuna düşmüştü. Öyle dönemlerden de geçmişti Fenerbahçe. Bunlar olacak, onun için kadro derinliğinin olması lazım. Mesela onun için Fenerbahçe'ye mutlaka bir stoper lazım diyor. Tamam. Forvet kesinlikle lazım ama bir stoper lazım. Bu sefer 10 artı 4 kuralına takılıyorsun. Takımdan bir sürü oyuncuyu göndermen lazım. Kimleri göndereceksin? Daha onlar belli değil Emre. Yani onların mutlaka belirlenmesi lazım. Ona göre bir kadro şekillenmesine gidecekler tabii. Ama dediğim gibi bir golcü bir stoper şart gibi duruyor Fenerbahçe'ye sevgili Emre.
2: 10 artı 2 yabancı kuralı 12 artı 2 ya da 14 artı 4 gibi esner mi?
3: Vallahi bütün kulüpler şikayetçi. Yani bu biraz ani oldu. Yani bu kadar hızlı bir şekilde bir sayı sınırlaması biraz ani oldu. Çünkü düşünsene Fenerbahçe'de kadrosu devam edip dışarıda kiralık oynayan ve Fenerbahçe'ye dönen bir sürü oyuncu var. Bunları bu kadar süratli nasıl elden çıkaracaksın? Bir de tabii mesela elden çıkarmak istiyorsun. Mesela diyelim ki Amrabat'ı göndermek istiyorsun. Şimdi senin pazarlık yaptığın kulüp senin Amrabat'ı bir şekilde elinden çıkarmak zorunda olduğunu biliyor. O da pazarlık masasında onların elini kuvvetlendiren bir şey. Mesela senin 7 milyon euro bonservis verdiğin oyuncuya 1,5 milyon euro veririm bonservis bedeli diyor. Seni köşeye sıkıştırmış oluyor. Yani tamam belli bir düzenleme yapılacaksa yapılsın ama bu kadar hızlı bir şekilde sayıyı da azaltmaya gidilmemeli bence. Bunu yavaş yavaş seneler içinde kulüplere uyararak bakın işte bu sene işte 14 artı 4. Seneye 12 artı 4. Ondan sonraki sene 10 artı 4 yapacağım denilebilir mesela. Yani bunun bu kadar süratle yapılması. Mesela Livakovic'i göndermek istiyor Fenerbahçe. Livakovic'e biz yanlış hatırlamıyorsam 10 milyon euro mu ne bonservis bedeli vermiştik. Hemen Dünya Kupası'ndan sonra almıştık. Şimdi mesela Dinamo Zagreb alayım diyor ama onlarda öyle bütçeler yok. Senin Livakovic'ine iyi bir sezon geçirmesine rağmen 10 milyon euro vermez. Ha, bana sorarsan Livakovic kalsın. Geçen sene Galatasaray maçında Fenerbahçe'yi sabote eden Ederson 50 kere gitsin. Yani benim şahsi görüşüm bu. Ama tam tersi olacak gibi duruyor. Onun sonuçlarına da bu kararı verenler katlanacaktır. Ben kesinlikle Livakovic kalmalı, Ederson gitmeli diyorum. Ederson'un yani Galatasaray maçında yaptığı şeyi hiçbir Fenerbahçeli kolay kolay unutmaz. İlk hatasında ıslıklanır vesaire vesaire. Yani Fenerbahçe seyircisi o maçı unutmayacaktır.
2: Son sorum olsun. İspanya şampiyon. Konuşmadık bunu sizle. Neler söylersiniz?
3: Evet. Yani ben aslında Fransa-İngiltere finali hayal etmiştim. Yani benim düşüncem oydu. Ama tam tersi oldu. Fransa Arjantin'le oynadığı yarı finalde İspanya ile oynadığı yarı finalde hiçbir varlık gösteremedi. İspanya inanılmaz ayağa top yaparak oynadı. Adeta futbol dersi verdi. Oradan İspanya finali çıkmış oldu. Arjantin İngiltere maçında ise İngiltere ani gelişen bir atakta golü bulup öne geçmesine rağmen bir 15 dakika dayanamadı. O da son anlarda yediği iki tane golle maçı kaybetti. O da finale çıkamadı. Yani o maçta Arjantin o sıkıntılı dakikalarda inanılmaz motive bir şekilde oynadı. İşte Messi'nin futbol zekası devreye girdi. Onları seninle konuşmuştuk. İşte Messi'nin ilk golde mesela ceza sahasının içine girip defanstan bir adamı üstüne çekmesi. Sonra biraz daha içeri penetre ederek yay üstündeki adamı da kendi üstüne çekmesi ve yay üstündeki arkadaşının boş kaldığını görüp topu ona çıkarması. Oradan gelen birinci gol, ondan sonra çizgiye inip yaptığı orta ikinci gol, kafa golü. Yani Arjantin orada hakikaten müthiş bir geri dönüş yaptı. Fakat finalde inanılmaz bir İspanya ile oynadı. Yani hem defansta müthiş kompakt, pozisyon vermeyen, top kontrolünü sürekli elinde bulunduran, hücumda sürekli alternatifler üretmeye çalışan, inanılmaz paslaşan bir takım. Yani bir futbol mantalitesi dersi vererek İspanya şampiyon oldu. Şampiyonluğu hakikaten İspanya hak etmişti ve koca turnuvayı sadece bir gol yiyerek kapattılar Emre. Ben böyle bir Dünya Kupası hiç hatırlamıyorum. Ketelare'nin attığı Belçika'nın bir tek golü var İspanya ağlarına. Başka da yedikleri hiçbir gol yok. Sonuçta hak eden şampiyon oldu. Zaten İspanyol toplumunu da Türkler seviyor çok. İspanya'nın şampiyon olması bizi sevindirdi açıkçası.
2: Hocam çok teşekkür ediyorum. Var mı eklemek istediğiniz yarım bıraktığım bir şey?
3: Yok, rica ederim. İyi yayınlar diliyorum, iyi günler diliyorum Emreciğim.
2: Saygılar sunuyorum hocam. Profesör Doktor Yusuf Erzin hocam, Cerrahpaşa Üniversitesi gastroenterolojiden bizlerleydi. 273-10-10'a mesajlarınızı bekliyorum. 273-10-10 artık radyonun mesaj adresinden de mesajlarınızı okuyabiliyorum. 273-10-10 0212 alan koduyla mesajlarınızı atabilirsiniz 273-10-10'a. Keza yine aynı şekilde telefonla da aramak isterseniz telefon saati 08:40'da başlayacak. Şimdi bir reklam arası, ardından Profesör Sayran Asırcı hocamla birlikte olacağız.
1: Emre Tilev'le Uyandırma Servisi reklamlardan sonra devam edecek.
0: Reklam.
4: İşletmenizin ihtiyaçlarına kulak verin. Küçük büyük tüm ekipmanlara vakıf katılım finansal kiralamayla sahip olun, işinizi geleceğe taşıyın. Ayrıntılı bilgi vakıf katılım şubeleri, vakıfkatılım.com.tr ve mobi şubede. Vakıf katılım.
5: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun.
6: Eminev, ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
7: Böyle bir dünya.
8: Dünya katılım mobil şubeyi indirin, dünyanın farkını yaşamaya hemen başlayın. Hepimiz

0: Beraberliğimiz devam ediyor. Profesör Doktor Seyhan Asırcı hocamla birlikteyiz. Hocam günaydın, hoş geldiniz.
1: Günaydın Emreciğim, iyi yayınlar diliyorum.
0: Teşekkürler. Almanya soğuk mu? İstanbul soğuyacakmış, hatta 17-20 derecelere kadar düşebilir sıcaklık. Mevsim normallerinin çok altına inecek gibi iddialar var.
1: Evet, Almanya son bir hafta içerisinde oldukça serinlemeye başladı, doğrusunu söylemek gerekirse. Ama güneşin olduğu saatlerde yine yakıcı sıcaklığını devam ettiriyor. Ama bir hafta önceye göre daha da serin, bunu söyleyebilirim.
0: Peki hocam, dilerseniz Fenerbahçe maçıyla başlayalım. Nasıl buldunuz Fenerbahçe'nin maçını? Neler söylersiniz? 1-0'lık Polonya rakibi karşısında alınan...
1: Yani çok büyük bir avantaj elde edip Polonya'ya gideceğiz demişlerdi. Ama doğrusunu isterseniz beni biraz şok etti. Yani sonuç 1-0'lık bir sonuç. Oysa hemen hemen çoğu zaman tek saha oynayan Fenerbahçe gol yollarında aslında pek bir şey bulamadı. Tıpkı bizim milli takımımızı andırır biçimde bir top oynadı galiba. Ama tabii sezonun ilk maçıydı. Büyük bir seyirci kitlesi önünde oynadı. Yanılmıyorsam öyleydi televizyondan izlediğim kadarıyla. Ve Polonya bilmiyorum istediğini alıp evine gitti mi? İkinci maç için aslında risk dolu bir maç sonucu benim için. Yine de hiçbir belli olmaz. Futbol 90 dakikalık bir oyundur diyelim ve önümüzdeki hafta revanşı bekleyelim derim.
0: Hocam siz bir spor psikoloğusunuz. Takıma yeni katılan, evet, bir oyuncunun zihni nasıldır? Örneğin Nathan Ake, örneğin Greenwood ya da takımdan dışlanmış ama o takım için yeniden ter dökmeye çalışan İrfan Can Kahveci'nin aklı nasıl çalışır? Neler düşünür? Oradaki süreç nasıl işler?
1: Yani şunu söyleyebiliriz Emre'ciğim. Yani takıma yeni katılan insanların ve tabii ki daha önce takımda olup da ayrılıp gelen İrfan Can'ın bu süreç içerisinde fiziksel hazırlıklarıyla birlikte psikolojik bazı hazırlıkların yapılması gerekir. Yani bunlar ne olabilir? Motivasyonu yüksek tutabilmek amacıyla kaygı, korku, ne bileyim saldırganlık, şiddet gibi bazı olayların takım içerisinde birlikte bazı konuları konuşmanın yararı mutlaka vardır. Takım sorumlusu, yani teknik direktörün böyle bir garanti vermesi gerekir ki çocuklara aralarındaki iletişimin çok sağlıklı bir şekilde olmasını sağlamalı. Yani psikolojik açıdan da sağlamalı, fiziksel açıdan da sağlanmalı. Sanırım zaman içerisinde biraz daha düzelecek. Kötü bir futbol oynamadı Fenerbahçe. Ama bana göre istenilen futbolu tam anlamıyla sahaya yansıtamadı.
0: Bugün Beşiktaş'ın maçı var ve Beşiktaş yeni bir teknik direktörü. Adeta yeniden yapılandırılmış kadrosuyla güçlü bir temsilciyle Midland'la karşı karşıya gelecek. Saat 21'de maç S Sports'tan Evet. Naklen yayınlanacak. Neler söylersiniz bu Evet. Konuda?
1: Yani Beşiktaş'ın son hem antrenör hem sporcu transferinden sonraki durumunu, doğrusunu isterseniz çok iyi izleyemedim, bilmiyorum. Ama Beşiktaş artık eski günlerine dönmeli diye bir düşüncem var benim. Yani Beşiktaş eski güzel günlerine dönmeli ve iyi sonuçlar almalı. Futbolda biliyorsunuz yani çok güçlü, çok iyi, çok önemli takımlar artık bana göre çok az kaldı. Yani herkes artık güçlü ve önemli. Yeter ki siz takımınızı istediğiniz düzeye getirebilme çabası içerisinde olun. Eğer siz hazırlıklarınızı tam yapmadıysanız alacağınız sonuçlar da açıktır. Yani ortadadır. Kaybetmeniz doğal olabilir. Tabii gönlümüz Beşiktaş'ta bu akşam iyi bir futbol sergileyip ileriye umutla bakabileceğimiz bir Beşiktaş'ı bize izletmesini diliyoruz ve başarılar diliyorum Beşiktaş'a buradan ben.
0: Profesör Doktor Seyhan Asırcı hocam, Almanya Koblenz Üniversitesi, Türkiye Nişantaşı Üniversitesi. Saygıdeğer hocam, şimdi baktığımızda transfer sürecine Galatasaray'ı ağır kalmakla eleştiriyor taraftarı. Siz de aynı fikirde misiniz? Galatasaray bu sene transferde biraz çekinik, resesif mi kaldı?
1: Yani transfer, eğer ihtiyaç duyduğunuz bölgelere ihtiyaç duyabileceğiniz insanları almanızdır. Yani Galatasaray aslında her alanda yeteri düzeyde performans sergileyebilecek sporculara, futbolculara sahipti. Zaten 2-3 yıldır hatta 4 yıl yanılmıyorsam şampiyon olan bir ekip Galatasaray İstanbul'da. Bilemiyoruz tabii teknik direktörün istekleri doğrultusunda istenilen kişiler alındı mı alınmadı mı ya da eksiklikleri var mı yok mu, bunu sezon başladıktan sonra daha rahat izleme şansına ulaşabileceğiz. Yani şimdiden böyle bir şeyi söylemek doğru olmaz diye düşünüyorum. Ama tabii ki bu konuyu en iyi bilen kişiler teknik direktörlerdir. Yani eksik buldukları bir yere insan yeni birini alabilmek ve istemek onların en doğal hakkıdır diye düşünüyorum ben. Tabii Fenerbahçe ve Beşiktaş'a göre biraz daha geride kaldı, bunu söyleyebiliriz. Ama ihtiyacı yoksa neden gereksiz transferler yapsın? Bu da ayrı bir konu olarak düşünülebilir.
0: Hocam, bir değerli dostumuz Eren Bey diyor ki, 273-10-10'a gelen mesajları okuyorum. Selamlar. Arjantin milli takımının ne kadar yetersiz, kalitesiz olduğunu gördük. İspanya karşısında beraberlik için çıkmışlar. Bir tesadüfi gol bulabiliriz mantığıyla oynadılar. 105 dakika böyle geçti. En az gol yiyen takım İspanya, hak ederek kazandı diyor. Şampiyonluğu siz nasıl okursunuz Dünya Kupası'nda?
1: Yani Arjantin'in, doğrudur sevgili arkadaşımızın düşüncesi, beraberliği amaçlayan bir futbol sergiledi Arjantin. Ama Arjantin daha önceki maçlarda da Messi olmasaydı acaba Arjantin buralara kadar gelebilir miydi? Bu da tartışılabilir bir şeydir. İspanya'ya gelince, İspanya bu işi kesinlikle hak ederek elde etmiş, bir şampiyonluğun kutlamalarını da yaşadı. Ve gerçekten büyük mücadele verdi. Maç içerisinde bazı olayları belki siz de yakından izlediniz. Yani hakemin tutum ve davranışlarında da bana göre bazı eksiklikler vardı. Yani Arjantin'e hemen düdük çalıyor ama İspanya'nın karşılaştığı faullü durumlarda da böyle sanki zordan düdük çalar gibi bir hal, ruh hali vardı adamın. Sonuç olarak İspanya bu maçı uzatmalarda kazanıp penaltılara bırakmadan Arjantin'i evine yolladı ve haklı bir galibiyetle, haklı bir dünya şampiyonluğunu alıp ülkesine götürdüler. Kutluyorum onları ben.
0: Voleybol Milletler Ligi'nde bugün kızlarımız saat 11'de Kanada önünde çeyrek final maçının heyecanı yaşayacak ve kritik bir maç. Kazanırsak Amerika-Çin maçının galibiyle yarı finale çıkacağız.
1: Ben kızlarımıza güveniyorum. Yani bugüne kadar bizi mahcup etmediler. Bu maçı da alıp finale doğru devam edeceklere inancını taşıyorum. Umarım öyle olur ama spor sahada oynanan bir olgudur. Yani spor maç bitmeden önce bir şey söylemek doğru değildir ama kızlarımız gerçekten çok yetenekli ve çaba sarf eden bir ekip. Bu maçı da alacaklarına inancım sonsuzdur. Başarılar diliyorum onlara ben buradan.
0: Hocam, yeni kurallar geldi biliyorsunuz. İşte 5 saniye içinde taçı atmazsan el değiştiriyor. Korneri kullanmazsan, out'u kullanmazsan gibi böyle.
1: Evet.
0: Yeni kuralları zaten Dünya Kupası'nda gördük. Bu futbolcuların psikolojisi üzerine nasıl etki yapacak?
1: Yani yeni kurallar kuşkusuz futbolu biraz daha çabuklaştırmak, seyirciye zevk vermek amacı güden bir şeydi. Yani her kalecinin topu bir saat oyalayıp topu oyuna sokmaması kötü bir şeydi. Ya da bir taç atılırken ikide bir yer değiştirip başka birinin taç atmasına olanak sağlanması gibi olaylar ortadan kalkmış gibi gözüküyor. Dünya Şampiyonası'nda bunu izledik. Ancak dünkü Fenerbahçe maçında dikkat etmeye çalıştım. Bu kuralların tam anlamıyla uygulandığını göremedim doğrusunu isterseniz. Bu kurallar bana göre sporcuların performanslarını daha yüksek düzeyde sergilemelerine neden olacak. Tabii ki yorulacaklar. Yorulma sonucunda da ortaya çıkabilecek psikolojik ya da fizyolojik yorgunluklar sonucunda faul ya da kırmızı kart ya da sarı kart alma durumunun daha da artacağı düşüncesini taşıyorum ben. Yani bu şekilde sporcuları bazen olumsuz yönde etkileyebilir diye söyleyebiliriz Emre Bey.
0: 273-10-10'a gelen mesajlar var. Süleyman Bitmez hocam da bizi selamlamış. Günaydınlar. Çok teşekkür ediyoruz. Derfin Yunustane yine sabahları bizim yangında ilk kurtarılacak dinleyicilerimizden mesajlarıyla bizi beslemiş. Teşekkür ediyoruz. Hocam son sorum olsun. Acaba bizim sporcu psikolojimiz futbol mantalitemizin önüne geçebiliyor mu bazen? Yani o psikolojimiz fiziksel oyun metabolizmamızı olumsuz etkiliyor mu?
1: Şöyle söyleyebilirim. Biz beklentilerimizin çok farklı olması nedeniyle zaman zaman bu söylediklerinizi elde edemiyoruz. Yani buna ulaşamıyoruz. Önemli olan burada bir futbolcunun neden orada futbol oynadığıyla ilgili duygularıdır. Yani siz futbolu zevk almak ve zevk vermek amacıyla oynamayı düşünüyorsanız bu sizin için en büyük bir avantaj. Ya da sadece ünlü olmak, para kazanmak, buna benzer bazı dışsal faktörleri elde edebilmek amacıyla yapıyorsanız sizi hayal kırıklığına uğratabilir. Bunun için önemli olan çocukların, futbol oynayan kişilerin asıl amacının kendi yaptıkları işi en iyi şekilde yapabilme motivasyonu içerisinde olmasını sağlayabilmektir. Bunun kendileri tarafından da bu şekilde algılanması gerekir ki hem izleyen hem de oynayanın büyük bir zevk aldığını rahatlıkla görebileceğiz. Sonucu da olumlu yönde etkileyecektir bu durum.
0: Hocam çok teşekkür ediyorum.
1: Rica ederim sevgili Emre. İyi yayınlar diliyorum. Tüm dinleyenlere de saygılarımı iletmek isterim buradan.
0: Çok teşekkür ediyoruz. Profesör Doktor Sayın Seyhan Asırcı Almanya'dan bizlerle birlikte oldu. Çok çok teşekkürler. Evet, Koblenz Üniversitesi Almanya'dan, keza yine Türkiye'den de Nişantaşı Üniversitesi'nin çok değerli akademisyeni Profesör Doktor Sayın

0: Zamanı geldi. Yönetim ücreti ödemeden yatırım yapmak istediğim için ben de artık QNB'ye geçiyorum.
1: Piyasada bir ilk olan yeni müşterilere özel QNB Portföy YMK Para Piyasası TL özel fonuyla yatırımlarını %0 yönetim ücreti avantajıyla değerlendirmek isteyenler. Sizi de QNB şubelerimize bekleriz. Detaylı bilgi QNB.

0: TEB marifetli hesapla birikim yapmak ne kadar iyi?
1: %46 hoş geldin faiziyle birikim yapabileceğiniz kadar iyi. Üstelik vadesi bozulmadan para yatırıp çekebilirsiniz. Hemen siz de cepte TEB mobilden marifetli hesap açarak biriktirmeye başlayın. Detaylı bilgi teb.com.tr'de.
2: TEB o kadar iyi ki TEB.
3: Reklam bitti.
4: Emre Tilev'le Uyandırma Servisi devam ediyor.

0: Efendim, beraberliğimiz sürüyor ve birlikteliğimizde doktor öğretim üyesi Sayın Taner Karaman hocamla birlikteyiz. Günaydınlar Sayın Karaman.
1: Günaydın hocam, selamlar, saygılar.
0: Çok teşekkür ediyoruz. Saygıdeğer hocam. Hocam, şimdi tabii en çok konuşulan konuyla başlayalım dilerseniz. Bir taraf Fenerbahçe'nin bu 1-0'lık galibiyetinden mutlu. Bir tarafta ya 1-0 ne baba, oynadığımız takıma bir bak Allah'ını seversen diyen bir taraf da var. Onunla başlayalım. Şampiyonlar Ligi ikinci öneleme turu maçını nasıl okursun?
1: Tabii o 1-0'ı beğenmeyen taraftarlara ya da futbol severlere birazcık Gornik Gamze'nin geçtiğimiz sezon neler yaptığını bir açıp bakmalarını tavsiye ederim. Önce oradan giriş yapayım. İkincisi sezonu Fenerbahçe'den neredeyse 20 gün önce açtıklarını da hatırlatırım. Çok daha hazırlar. Transferlerini tamamlamak üzereler. Çok daha kompak oynuyorlar. Ne yaptıklarını biliyorlar ve gerçekten de kolay bir takım olmadığını ben maç öncesi analizlerde ifade etmiştim. O yüzden de yeni yapılanan, kadrosunu daha yeni oturtan, tam olarak da oynayacağı konusunda da yeni şekillendirmeler yapan bir camianın Gornik Gamze karşısında aldığı 1-0'lık galibiyeti ben olumlu buluyorum. Şimdi eğer bu 1-0'lık galibiyet Eylül ayında oynanmış bir karşılaşmada gelseydi ve bu futbolla gelseydi ben derdim ki ya ne oluyor? Yani bu kadar artık üstünden 3 ay geçmiş, hala bu oyun, bu skor uygun mu derdim. Ama daha Fenerbahçe'nin de yapılanma süreci devam ediyor ve karşısında yapılanmasını çok öncesinde tamamlamış bir Gornik takımı var. Süper Kupa maçına çıktılar. Hazırlık maçlarında gol atmadıkları maç yok. Ve istedikleri gibi hücuma kalkıyorlar. Çok kontrollü oynamayı başarıyorlar. Ve takımlarında çok bel kemiği bazı oyuncular ayrılsa bile yerlerini de doldurmayı başardılar. Üstüne bir de gruplara kalmaları durumunda alacakları yaklaşık 30 milyon euroya yakın prim çok devasa bir rakam onlar için. Şimdi böylesine motivasyonlarla sahada olan bir takıma karşı da ben açıkçası Fenerbahçe'nin galibiyetini azımsamıyorum, küçümsemiyorum ama dikkatli olmak lazım. Yani bu işin revanşında rakip tabii ki 1-0'ın onlar için çok büyük bir dezavantaj olmadığını farkında olarak sahaya çıkacak. Fenerbahçe'nin daha da iyi bir şekilde sahada olması lazım.
0: Peki bu akşam Beşiktaş ne yapar?
1: Ben galibiyet bekliyorum. Ama her zaman da temkinliyim. Çünkü bu tarz Danimarka, Norveç, İsveç, Letonya hatta hani görece daha zayıf. Bu tarz ülkeler bize hep ters gelmiştir. Çünkü fizik kapasiteye çok önem veren ülkeler ve bu fizik kapasiteye verdikleri önem genellikle bizde çok zorluklara sebebiyet verebiliyor. Rakibin kadro kalitesi, gücü Beşiktaş'ın gerisinde. Ama kadro gücünün ne seviyede olduğu finansal değerlerle bazen açıklanmayabiliyor. Bu da öyle bir maç. Fiziksel kapasite karşılaşması olacak. Ama Italiano'nun da tabii şöyle bir gerçeği var. Italiano'nu Fenerbahçe'den bence daha hazır durumda. Yani Italiano'nun Beşiktaş'ı şu anda Fenerbahçe'den daha hazır durumda. Çünkü onlar

0: Biraz daha hızlı ilerlediler. Biraz daha hamleleri net yaptılar. Kadro bir nebze olsun önünü görebilen bir kadro. Kimin olacağı, kimin olmayacağı, üç aşağı beş yukarı belli bir kadro. Ve İtalya'nın oynatmaya çalıştığı oyuna dönük de transferler yapan bir Beşiktaş görüyoruz. O yüzden de ve üstüne bir de şimdi Fenerbahçe'de Vedat'ın sakatlığı, Beşiktaş'ta her şey biraz daha bu anlamda daha stabil ilerliyor. Ben galibiyet bekliyorum ama kolay bir galibiyet beklemiyorum. Yani Gornik Fenerbahçe maçındaki gibi zorlayıcı bir rakip olur ama kazanan da ya da yüzü gülen tarafta biz oluruz diye düşünüyorum.
1: Başakşehir beraberliğini nasıl okur Doktor Taner Karaman?
0: Maçı izleyemedim. Affola. O sırada canlı yayındaydım. Alspor ekranlarında. Ama sonuç üstünden gideyim. Inter Turku'da aslında benim az önceki söylediğim ülkeler arasında takımlarından bir tanesi Finlandiya tarafı. Kuzey ülkesi, fizik kapasite ve yine erken açılmış sezonlar, erken oynanan hazırlık maçları ve daha formda gelen bir rakip durumu. O yüzden zordu. Ama hiçbir şey bitmedi. Bir birlik, bir beraberlik. Bunun rövanşında Başakşehir istediğini alır diye umuyorum. Oyunu izledikten sonra çok daha detaylı konuşma şansım olacaktır.
1: Yabancı oyuncu kuralı konusunda bir değişim bekliyor musun?
0: Yok, beklemiyorum. Kural kalacak. 12 artı 2 gibi değişiklik yok. İsmail Hoca'nın beklentisini dile getirdiğini düşünüyorum. Federasyon kaynaklarıyla görüştüğüm zaman da böyle bir durumun olmadığını ifade ediyorlar. Çünkü yapılanmaya başladı kulüpler. Bazı kulüpler transfer harekatını buna göre şekillendi. Bazı kulüpler alabilecekleri kontenjanın dışında kalan 30 yaş bandında bir oyuncuyu geri çevirirken bazı kulüpler almadılar. Şimdi siz geri çevrilmiş transferlerin bile olduğu bir ortamda hadi tamam kuralı değiştiriyorum dediğiniz zaman bu sefer bu konuda biraz haksızlık etmiş olabiliyorsunuz. O yüzden 12 artı 2 gündemde değil. Mevcut 10 artı 4 devam edecek bu sezon.
1: Peki, Taner Karaman hocamla birlikteyiz. Bahis ve Şike hadisesinde gelinen bu nokta başka neleri getirecek sence? Mesela küme düşmeler olur mu? Şampiyonlukların geri alınması?
0: Şöyle tabii çok ciddi sayıda yönetici ve başkan ya da buna benzer paydaşın ismi şu anda federasyon kaynaklarına ulaşmış durumda. Ama kolay değil. Yani onu söylemem lazım. Yani bu kadar fazla ismi denetlemek, buradan bir karar çıkartmak kolay bir iş değil. Kendi kulübüne bahis oynamış olan, kendi kulübün oynadığı bahis üstünden maçı manipüle etmiş olan ve finalinde bir maçı alıp bir yere götürmüş olan bir camia varsa küme düşürüz. Ama onun dışındakiler yöneticileri bağlar. Yönetici kendi maçına, kendi takımının maçına bahis oynayıp evinde bir de rakibini hatta oynadıysa, evinde bunun bir parasını kazandıysa finalinde bu yöneticiyi bağlar. Men edersin. Bir daha hiçbir kulübün yöneticisi olamaz. Önüne bakarsın ama eğer burada bir iştirak varsa, teknik direktör bu işin içine girdiyse, oyunculardan bazıları girdiyse o zaman evet bu küme düşmeyi gerektirir. Ama Türkiye'de böyle bir hikayenin tespit edildiğini de düşünmüyorum. Öyle söyleyeyim. Yani bunun tespitinin şu anda yani yapılabilir ama olmasını umuyorum. Tespitinin de şu anda yapıldığını düşünmüyorum. O yüzden de bir küme düşme beklentim yok.
1: FIFA Dünya Kupası'nda kupanın en iyi 11'inde kalede Vozinha var, Yeşilburun Adaları'ndan. Defansta İspanya'dan Pedro Porro, İspanya'dan Cucurella, Lisandro Martinez, Arjantin ve Fransa'dan Upamecano var. Orta alan Rodri, İngiltere Bellingham, İspanya Rodri, Fransa Olise var. Forvet'te Arjantin Messi, Fransa Mbappe ve Norveç Haaland. Toplamda 5 ülke arasında yoğunlaştırılmış.
0: Ha, fena gözükmüyor. Yani Vozinha konusunda da Vozinha da tabii ki ülkesine getirdiği nokta bence önemliydi. Yani Emiliano Martinez de eğer kupayı kazanan taraf Arjantin olsaydı Martinez de orayı bir yoklardı muhtemelen. Çünkü finaldeki 11 kurtarış çok önemliydi. Ama böyle adaletli dağıtılmış gibi geldi bana hocam. Öyle söyleyebilirim. Ve kupada öne çıkan oyuncular zaten işte Fransa'da Olise gibi. Messi zaten, Mbappe falan. Zaten damga vurdular. Bu turnuvada çok fazla yıldızlaşan isim göremedik. Zaten öne çıkan isimleri de FIFA 11'ine koymuş.
1: İspanya'nın zaferini konuşmamıştık seninle. %30 teknik Doğru. direktör katkısı olduğunu söylüyor. 273-10-10'a gelen mesajlarda Eren Bey uzun uzun yazmış. Kimsenin gözünün yaşına bakmadan oyundan alan hocanın muazzam başarısıdır diyerek De La Fuente'ye parantez açmış.
0: Ben İspanya Futbol Federasyonu'nun başarısı diyorum %90'ını. Öyle söylüyorum. Yani kimsenin baskısına bakmadan De La Fuente'yi getirdikleri için başa. Bu çok önemlidir. Yani orada İspanya Federasyonu olarak, Futbol Federasyonu olarak tam olarak CV'sini doldurmamış bir teknik direktörü ki İspanya'da markanın ve buna benzer manşetler atan bazı gazeteler vardı. De La Fuente diye. Yani kim bu Fuente diye. Daha gazete manşetler atanlar vardı.
1: De La Hu diye manşet attılar.
0: Şimdi bu manşeti atanlar şimdi Fante'nin elinde kupa kaldırırkenki pozunu manşetlerine koydular. Ve ben %90'ın başarının %90'ını doğru bir sistem kurgulayan, doğru teknik direktörle çalışan, kamuoyu baskısına göğüs geren, sesini gür bir şekilde çıkartan İspanya Futbol Federasyonu'na veriyorum. Yani orada onlar Mourinho'yu getirmeyi bilmiyorlar mıydı? Mourinho koşa koşa İspanya Futbol Federasyonu teklifini kabul ederdi. Ama onlar ne yaptı? De La Fuente'yi getirdi. Üstelik Fuente LinkedIn'den bir ilanla geldi. Yani İspanya Futbol Federasyonu altyapısına bir gazete ilanıyla geldi daha doğrusu. O ilanı görüyor. Arkadaşı referansıyla başvuru yapıyor. İspanya milli takımların alt yaş kategorisinde başladığı milli takım kariyerinde A takıma kadar yükseliyor ve sonuç bu. Yani eğer İspanya Futbol Federasyonu kamuoyu bizi parçalar, kamuoyu bizi çok eleştirir. Ama ne yaparız başarısızlık gelirse biz biraz daha tanınmış bir ismi getirelim. Hocanın daha CV'si yok, altyapıdan hoca A takıma mı gelir deseydi bugün Arjantin'de büyük ihtimal kupanın sahibi. Ve 2021'den itibaren İspanya'nın elde ettiği başarılar, Uluslar Ligi şampiyonlukları, Avrupa Şampiyonası şampiyonlukları, oynadığı finaller, De La Fuente'nin U19'da kazandığı yine bir başarı var biliyorsunuz. Üstüne şimdi Dünya Kupası, yani finalleri dahil etmiyorum bile. Bunların hepsini alt alta koyduğumuz zaman bunun en büyük açıklaması sistemi çok doğru bir şekilde kurgulamış olan İspanya Futbol Federasyonu kupanın galibidir.
1: Doktor Taner Karaman'la birlikteyiz. Taner, bu yeni kurallar var biliyorsun. 5 saniyede taçı atmak, 5 saniyede kale vuruşunu kullanmak, kornere dönüyor ya da rakibe gidiyor taç. Nasıl okursun? Türkiye'de bunu uygulama şansımız olacak mı? Ve mesela maçın 90. dakikası Galatasaray Fenerbahçe şampiyonluk maçı ve kalede atıyorum işte 5 saniye X takımın, yani Galatasaray ya da Fenerbahçe diye tanımlıyorum, 5 saniyeden fazla tuttu. Biz onu televizyona taşırız, saniyeyi hesaplarız falan. Yandı gülüm tabii. Keten elva diyebilir miyiz?
0: Hocam şöyle, şimdi ben özel bazı bilgiler paylaşayım buradan dinleyenler için. Şimdi dün İngiltere, İtalya, İspanya, Fransa ve Almanya hakem temsilcileri UEFA'da bir toplantı yaptılar. Ve bu toplanan heyet geri 50 federasyonun onay verdiği heyetti. Yani 50 tane federasyon dedi ki tamam siz bizim temsilcimizsiniz gidin. Sizin verdiğiniz kararları biz uygulayacağız dediler ve dün toplantı gerçekleşti. Yani dünden önce yayınlanmış olanlar, dünden önce bu kurallar uygulanmış olanlar diye %100 olarak ifade edilenler aslında %100 değildi. Daha netleşmemiş bir senaryo var. Önce oradan gireyim. Bugün Türkiye Futbol Federasyonu'ndan da Merkez Hakem Kurulu artı 55 federasyonun hakem temsilcileri Rosetti ile, yani UEFA Hakem Komitesi Başkanı ile bir online toplantı yapacaklar. Bu online toplantıda nelerin uygulanacağı, nelerin uygulanmayacağı net olarak %100'e erişecek ve bildirilecek. Daha doğrusu öyle söyleyeyim. Ve sonrasında anonslar yapılacak. UEFA'nın çok önemli bir talimatı var. Dedi ki UEFA, Türkiye Futbol Federasyonu'na da bu talimat geldi. Sakın kuralları açıklamayın. Tavsiye kararı gerçi bu ama sakın açıklamayın dediler. Sebebi de şu. Ben eğer 22'sinde 5 büyük ligin temsilcisiyle yaptığım toplantıda, yani 55 federasyon temsilcileriyle aslına bakarsa yaptığım toplantıda bir kuraldan vazgeçersem, erken bir şekilde kural açıklaması yaparsanız sonrasında ondan geri adım atmak zorunda kalırsınız diyerek onları sakin kalmaya ve duyuru yapmamaya itti. Türkiye Futbol Federasyonu da buna uydu. Bence önemliydi ve kamuoyunda eleştiriler var. Görüyorum, özellikle eski hakem hocalarımızdan geliyor bu eleştiri. Yani niye kurallar açıklanmıyor? Niye 20 gün geçti, bununla ilgili bir duyuru yok? UEFA talimat. Ve şuna çok üzülüyorum. Tek bir telefonla alınacak bilgiyi paylaşmak yerine tamamen rastgelelikle paylaşım yapanlar Türk futbolunu çok büyük kaosa itiyorlar. Önce oradan girmiş
1: olalım. Evet, dün gazetelerin lütfen, birçoğunda çünkü paylaşılmıştı bu kurallar.
0: Şimdi lütfen birazcık bir telefon açalım. Bir soralım. Haberciliğin gerektirdiği bu ikinci kontrolü, üçüncü kontrolü bir yapalım. Burada ciddi bir problem var. Yani daha kurallar bellidir. Şimdi Merkez Hakem Kurulu üstünden yayınlanmadı ama Türkiye Futbol Federasyonu üstünden İFAP oyun kuralları açıklandı. Doğru mu?
1: Evet.
0: Herkes nasıl yayınladı hocam bunu? Türkiye Futbol Federasyonu yeni sezonda uygulayacağı kuralları açıkladı diye yayınladı. Biliyorsunuz
1: tabii,
0: değil mi?
1: Doğru maalesef.
0: Halbuki o kitapçığın içinde neler neler yazıyor. Yani Afrika'da falan ancak uygulanan, Avrupa'da uygulanmayan, her sezon rutin açıklanan kural kitabı sadece bu. Açıklanmak zorunda olan kural kitabı ama içinde ne uygulanacağı kısmı UEFA'da belli değil. Yani UEFA'nın kendi kriterleri değil o. Hani niye açıkladı federasyon bunu diye sorarsanız da açıklamak zorunda. Bu da talimatlar yeri açıklamak zorunda. Ve bu sezon herkes çağrı yapıyor işte. 20 gün oldu niye açıklamıyor? Arkadaş, geçtiğimiz yıllarda bu duyurular Temmuz ayının sonunda yapıldı. Bu sezon geçtiğimiz yıllardan da erken yapıldı. Ve şunu çok net söyleyeyim. Bu yıl birazcık bu işlere kafa yoracağım hocam. Ve sezon içerisinde sıklıkla sizle yaptığımız bağlantılarda bu tarz bilgiler vereceğim. Çünkü çok sıkıldım. Neden çok sıkıldım? Spekülatif haber yayanlardan, kendi ajandası için bunu Türk futbolunu kullananlardan, hakemlik camiası olur, milli takımlar olur, bu tarz konularda yalan bilgi yaymaktan çekinmeyenlerle ben bu sene mücadele edeceğim. Ve birçok konuda da şunu çok net söyleyeyim. Doğru bilgiyi de buradan paylaşacağım. Sosyal medyada bir tanesi geçiyor, yalan bilgiyi paylaşıyor. Hadi geçmiş olsun. Onun üstüne de arayacağım, öğreneceğim, buradan da paylaşacağım sizden. Bu da benim buradan size sözüm olsun.
1: Evet, bu ara zaten böyle slasher diyorum ben onlara. Slasher kalemşör vardır ya. Slasher kalemşör gazeteciler arkadaşlarımız var. Böyle bir takım için ateş ediyorlar her tarafa. Hakikaten o dezenformatik bilgiler çok rahatsız edici. Bu arada sen Kayseri Sporlu musun?
0: Ben Kayseri Spor Kongresi'yim hocam aynı zamanda.
1: Aa, bir de
0: Kayseri Spor
1: dinleyen yazmış. Kayseri Spor Salih Bey'den gelmiş. Diyor ki bir de ama çok sallamış sana ben. Biraz. Diyor ki Kayseri için bir şeyler evet, yaptı mı diyor.
0: Ya Kayseri için bir şeyler yapmadım. Çünkü bir şeyler yapma misyonunda değilim. Yani ben Kayseri Spor Kongresi'yim ama bir gazeteciyim aynı zamanda. Bugün Kayseri Spor için bir şey yaptığım zaman Van Spor ayıp. Yani öyle bakıyorum konuya bir taraftan da. Gönlümüz Kayseri Spor'dan yan ama gazeteci kimliğimle gidip bir kulüp için bir faaliyette bulunursam bu biraz şey olur. Ne derler? Etik dışı kalabilir. Yani yönetici vasfım olsaydı elimizi taşın altına koyar, her şeyi yaparız. Öyle bir vasfım da yok. Ne derim? Ben Kayseri Spor taraftarıyım diyorum. Ben Kayseri Spor tribünlerinden geldim. Bugün medyada olmamın en büyük sebebi de Kayseri Spor'dur. Onu da söyleyeyim. Kayseri Spor alıp beni medyaya koydu değil. Kayseri Spor tribünlerindeyken ben medyaya adım atacağım ve Kayseri Spor'un haberlerini daha fazla işleyeceğim diye ben medyaya girdim. Daha 16 yaşındayken. Asıl amacım oydu benim ilk girdiğim zaman. Öyle de yaptım. Fotomaç gazetesinde çok röportaj yayınladım. Kayseri Spor üstüne, Erciyes Spor üstüne. Yayınlanma konusunda daha az belki yayınlanıp bilgi kaynağı az akarken onları sağladım. Öyle kendimce bir hedefim vardı. Başarılı olduğumu da düşünüyorum kendi çapımda.
1: Ne güzel yaptın. Ama çok doğru bir noktaya temas ettim. Mesela ben de bir Göztepe taraftarıyım. Ama Göztepe için bir ayrıcalık yapamam. Şu anda bu apoleti taşıyorum ama yarın bu mesleği bırakırım. İşte ben 60'da bırakmayı düşünüyorum, 60-61'de. Ondan sonra çıkarım, derim ki kardeşim ben 6 yıl önce bunları söylemiştim. Bugün de hayata geçiriyorum. Göztepe için taşın altına elimizi koyuyoruz. Yoksa forma almaktan başka benim Göztepe için yapacağım bir şey yok. Bu arada Göztepe'nin yeni formaları efsane.
0: Çok güzel tasarımlar var. Bu sene de yine muhtemelen Samsun Göztepe forma konusunda ilk sırayı çekecek gibi.
1: Hocam nefis, almak için işte bugün günlerden perşembe, annemi hastaneye götürme günüm. Bugün götüreceğim,
0: dönüşte de uğrayıp
1: alacağım. Sağ ol, sağ ol. Çok teşekkür ediyorum. Bu
0: ben
1: arada
0: teşekkür ederim.
1: Messi antipatisi diye bir soru da var sana. Onu da sorup böyle gideyim. Messi'ye karşı
0: nasıl
1: bir antipati var. Özcan Yağcı'dan gelmiş. Katılır mısın buna? Ben Messi'yi çok severim. Bende öyle bir antipati yok ama şu İsrail'le falan resimler yansıyınca orada bir böyle benim de böyle tüylerim diken diken oldu. Bunun İsraillilerle ne işi var falan dedim.
0: Ben kaçırmışım hocam o resmi. Yani öyle söyleyeyim size. Ama Arjantin'e finalde mesafeli olmamam sebebim Mısır maçında İsrail bayraklarıyla Mısır heyetini ve futbolcuları tahrik etmeye çalışanlara karşı Arjantin Futbol Federasyonu ve Arjantin halkının bir ses çıkartmamasıydı. Bir kınama yapmamasıydı. Karşı tarafta İspanya'nın ise özellikle Gazze sürecinde Türkiye'den sonra aynı Türkiye gibi hatta yüksek sesle konuya tepki gösteren bir ülke konumunda olması da benim gönlümün İspanya'ya doğru kaymasına sebebiyet verdi. O yüzden İsrail-Gazze süreci böyle masum bir süreç değil. Bu futbola ya da başka alanlara kaydırılmaması gereken bir insanlık dramıdır. O yüzden de buradan malzeme çıkartan her kim varsa, İsrail tarafından üstelik malzeme çıkartmaya çalışan kim varsa onların karşısında olmak da bir insanlık vazifesidir diye bakıyorum konuya. Ve Arjantin'e finalde uzak durmamın en büyük sebebi de bu sürece tepki göstermemiş olmaları.
1: Söylediklerinin hepsinin altına imzamı atarım. Bu arada kesinlikle Taner Bey bir gün TFF'de başkan olmalı demiş Mertkan. Vallahi ben de aynı fikirdeyim. Yani senin gibi okumuş, gün görmüş, bu işi bilen birçok kişinin artık TFF içinde aktif görevler almaları çok önemli.
0: Hocam çok teşekkür ederim. Yani TFF'nin içinde çok sevdiğimiz hocalarımız, dostlarımız, arkadaşlarımız var. Şunu söyleyeyim. İstişare ediyoruz, bazen konuşuyoruz, bazen ziyaret ediyoruz, gidiyoruz, geliyoruz. Önemli olan vazifede olmak değil, bazen küçük bir dokunuşta bile fikirlerimizin alınması kıymetlidir. Onu söyleyebilirim. Bugün Türkiye Futbol Federasyonu'nda değil bu arada sadece. Çok şükür Türk futbolunun her noktasında Fenerbahçe'si, Galatasaray'ı, Beşiktaş'ı, federasyonu, her noktada bazen telefonumuz çalıyor. Ne düşünürsünüz diye de soranlar oluyor. Bu bizim için kıymetli zaten. Yani görev değil amaç. Fikirlerimizin alınması bile demek ki kıymetli şeyler yapıyoruz mesajı veriyor bana.
1: Yapıyorsun, yapıyor. Ben de büyük bir keyifle takip ediyorum. Bu arada biraz kendime pay çıkartayım. Zamanında benim öğrencim de sevgili Taner. Bundan da büyük onu duyuyorum.
0: Evet. 2010 yılı. Evet. Aral Üniversitesi'nde bir spor editörlüğü ve spikerliği eğitiminde Emre Hocam'ın yanındaydım. O zaten o eğitimde tanıştığım Emrah Kayalıoğlu'nun vesilesiyle Sabah Gazetesi kariyerim başladı ve ulusal medya ilk startımı, resmi olarak ilk startımı o eğitim sayesinde verdim. O yüzden buradan da dinleyenlere söyleyeyim, lütfen bu tarz eğitimleri takip etsinler medyaya girmek istiyorlarsa.
1: Evet, bu eğitim çok iyi bir eğitimdi. Ben orada Zeynep'le birlikte kurgulamıştık bu eğitimi. Şimdi Zeynep profesör oldu. Gerçekten o zaman doçentti. Çok iyi bir eğitim süreciydi. 2 yıl sürdü. Çok keyifliydi. Çok teşekkür ediyorum Taner'cim.
0: Ben teşekkür ederim. Saygılar, sevgiler, kolaylıklar diliyorum.
1: Saygı, sevgi benden. Taner Karaman, doktor öğretim üyesi bizlerle birlikteydi. Sayın Karaman'a şükranlarımızı sunuyoruz. Reklam vakti.
2: Emre Tilev'le uyandırma servisi reklamlardan sonra devam edecek.
3: Reklam.
4: Zamanı geldi. Yönetim ücreti ödemeden yatırım yapmak istediğim için ben de artık QNB'ye geçiyorum.
5: Piyasada bir ilk olan yeni müşterilere özel QNB Portföy YMK Para Piyasası TL özel fonuyla yatırımlarını %0 yönetim ücreti avantajıyla değerlendirmek isteyenler. Sizi de QNB şubelerimize bekleriz. Detaylı bilgi qnb.com.tr'de. QNB'ye
6: geçiyorum.
3: hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun.
6: Eminim. Ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
7: Böyle bir dünya var.
8: Dünya Katılım Bankası'nda hayalinizdeki araca uygun kar oranlarıyla ulaştıran Taşıt Finansmanı var. Hem

0: Yaz ayrıcalıkları TOG'da. Temmuz ayına özel 12 ay %0 faizli 800 bin TL krediyle T10F ya da 12 ay %0 faizli 600 bin TL krediyle T10X sahibi olabilirsiniz. Üstelik Temmuz ve Ağustos ayları boyunca Trugo'da %20 indirim ayrıcalığı da sizi bekliyor. Sipariş için Trumor uygulamamızı indirin.
1: İşletmenizin ihtiyaçlarına kulak verin. Küçük büyük tüm ekipmanlara vakıf katılım finansal kiralamayla sahip olun, işinizi geleceğe taşıyın. Ayrıntılı bilgi vakıf katılım şubeleri, vakıfkatılım.com.tr ve mobi şubede. Vakıf katılım.
0: Reklam bitti.
2: Emre Tilev'le Uyandırma Servisi devam ediyor.

0: Evet arkadaşlar, isyan ediyorum. Neye isyan ediyorum? Dün YÖK Atlas'a girdim. Daha doğrusu YÖK'ün sitesine girdim. Ve YÖK'ün sitesinde üniversitelerin ücretlerini gördüm. An itibariyle şu anda da önümde açık. Girmek isteyenler de ösym.gov.tr yazarlarsa Google'da çıkan ikinci başlığı tıkladıklarında orada ÖSYM kont kılavuz yazıyor. Kont kılavuz. PDF döküman şeklinde. Ya kıymetli üniversitelerin mütevelli heyeti üyeleri, beni dinleyenler var, saygıdeğer dekanları ki yayın yaptıklarım var. Hocam, ücretlerde ne noktaya geldiğinizi bir söyler misiniz lütfen ya? Bugün ön lisansta bir siber güvenlik bölümü 800 bin lira olur mu? Ya 2 yıllık bir okulda bu çocuk 800 bin lira ödeyecek. Fizyoterapi bölümü yine ön lisansta 600 bin lira civarında. Yani bazı üniversitelerde ya da 500 ila 800 bin arasında değişiyor diye düşünelim. Havacılık yönetimi 800 bin liradan başlıyor. Yani Kocaeli'nde, Antalya'da, Ankara'da, İzmir'de, İstanbul'da üniversitelere baktığımda mesela tıbbi laboratuvar teknikeri bölümü 748 bin lira. Ya sizin Türkiye'deki ekonomik konjonktörden mi haberiniz yok? Bizim kazandığımız paraların ya medya iletişim var bak, medya iletişim. Bir de üniversiteler bu medya iletişimi süslüyorlar mesela. Yeni medya, yeni medya. Ya da işte medya ve dinamikleri falan böyle garip isimler veriyorlar, tamam mı? Böyle süslü isimler. Yazma öğrenci kardeşim. Bak çok açık ve net söylüyorum. Yani ben medyanın içinden gelen bir adamım. Ben bu sene 2000 liraya radyoda çalıştığım kanalda maç anlattırdım spikerlere. 2000 lira hocam. 90 dakika maalesef 2000 lira. Bu yıl konuşulan rakamlar 1500'e falan olmaz mı? 1000 liraya anlattırabilir miyiz Emre hocam diye soruyorlar. Var mı anlatmak isteyen? Hocam bak şöyle söyleyeyim sana. Para almayayım, maç anlatayım diyen var. Hatta şunu söyleyen var. Abi üstüne ben vereyim, şu maçı yeter ki ben anlatayım diyenler. Yani böyle bir sektörün içerisinde ve 1 milyon 200 bin lira mesela yeni medya. 1 milyon 300 bin lira. Bu çocuğun 4 yıl okuduğunu düşünün. Bir de buna İngilizce koymuşlar hazırlık. Tamam, onu da okuduğunu düşün. Çarp abi ortalama 1000 lirayla 5 milyon lira para. Ve bu çocuk mezun olacak 5 milyon lira parayla. Sonra deli gibi iş arayacak. Hadi işi buldu diyelim. Şu anda medyada 40 bin liraya, 45 bin liraya bilemedin. En babası 50 bin liraya iş veriyoruz. Yani saygıdeğer YÖK'ten, Yüksek Öğretim Kurulu denetliyor ya her şeyi. Saygıdeğer YÖK'ten bunları denetlemelerini istiyorum. Yani bu ülkenin insanların bu üniversitelere, ya bakıyorum hemşirelik bölümü var İstanbul'da bir üniversitenin. 1 milyon 376 bin 756 lira. Geçiyorum hocam. Yine İstanbul'da bir üniversitenin tıp fakültesi var. 2 milyon 110 bin lira. Yani bu çocuk Türkiye'de ilk 50 binin içine giriyor bak. İlk 50 bin, hatta ilk 40 bine giriyor. İlk 40 bine girmek ne demek biliyor musun? Türkiye'de 2,5 milyon insan sınava giriyor. Bu 2,5 milyon insanın 2 milyon 460 binini ekarte ediyorsun. Ve bu sene yığılmalar da dikkate alındığında ortalama 90 soruluk bir sınavdan 70 net, 120 soruluk bir sınavdan da 85-90-95 net yapıyorsun demek. Yani sen iyisin hocam demek. Şimdi böylesine bir durumda bu çocuğun hayali de tıp, tıp fakültesi yazacak. Ama rakama bakar mısınız lütfen ya? Çocuk gelişimi bölümü var mesela, çocuk gelişimi. Dijital oyun tasarımı var mesela. 1 milyon 500 bin lira. 1 milyon 300 bin lira. Ya akıl hafızam almadı hocam ya. Lütfen açın ÖSYM'nin 21 Temmuz'da ön bilgi amaçlı yayınlamış olduğu kitapçığı bir okuyun. Ya hakikaten isyan ediyorum ya. Yani de özellikle özel okulların 850 bin lira, 1 milyon lira, hatta LGS sınavında dereceye girmiş kıymetli öğrencilerin böyle Almandı, Amerikalı'nın işte Robert'ti, oydu buydu, Fransız liseleriydi, İtalyan liseleriydi. Onlara ödedikleri 2 milyon liraları falan duyunca tüylerim diken diken oldu. Ya ben çok fakir kaldım, affınıza sığınıyorum. Çok zengin bir ülkeyiz biz ve bu noktada ben kendimi dışlanmış ve kenarda kalmış kabul ediyorum. Kim veriyor abi bu 2 milyonu ya? Ya bak 2 milyon lirayı bir çocuğun eğitimi için verebilmen için, bu çocuğa 2 milyonu verebilmen için aylık 200 bin lira ödemen lazım. 10 ay ödüyorsun çünkü. Bir de bu çocuğun diğer masraflarını eklersen 3 milyon lira eder. Bunu da aylık 100 bine bölersen yaklaşık 300 bin lira eder. Bunu 12 aya bölersen 250 bin lira. Türkiye'de 250 bin lira maaş alan birisi var mı? Mesela 100 bin lira öğretmen maaşı var. Karı koca öğretmensin, 200 bin lira alıyorsun. Ve çocuğun da tıp fakültesinde okumak istiyor. Başka sözüm yok hocam. Ben hakikaten buna isyan ediyorum. Yani bu konuda benden farklı düşünenler varsa herkesi dinlemeye hazırım hocam. Herkesi dinlemeye. Emre abi selamlar, kolay gelsin. Ya nasıl desem, kıskanmak değil de bir imrenme, bir özenme var. Taner Karaman'a karşı. Hocam Taner benim öğrencim ya. Kaan Çeker. Yani çok da severek, çok da keyifle bu noktaya gelişini takip ediyorum. Tabii ki büyük bir mutluluk duyuyorum. Yani benim sınıfımdan geçti, benim kurguladığım sistemden geçti ve büyük bir hayranlık duyuyorum kendisine. Hatta ben doktorayı bitiremedim. O doktorasını bitirdi, şimdi doçentliğe doğru gidiyor. Yardımcı doçentlik, işte ondan sonra belki profesör olacak. Yani buna kıskanmak demeyelim ama gururlanmak var Kaan'cığım. Gururlanıyorum ben Taner'le. Çok büyük işler başardı çünkü. Acayip büyük işler başardı. Yürekten kutluyorum onu. Yoksa bizim, yani benim öyle kıskanma gibi bir duygum yok. Yani kimseyi bugüne kadar da kıskanmadım. Ama benim takdir etme duygum var. Yani bu işlere girip, yani Anadolu'dan, işte Kayseri'den bir çocuk çıkıyor türbünlerden, bu noktaya geliyor. Müthiş bir iş hocam, müthiş. Buna fırsat eşitliği diyoruz işte. Liyakat diyoruz. Bak Emrah Kayalıoğlu liyakati vermiş zaten o dönemde, almış. Bugün aradığımız en önemli şey o değil mi? Liyakat değil mi? Saygıdeğer dostlar. Emrah abi iyi yayınlar. Ordu'dan Erkan. İş makinesi kullanırken seni dinlemek güzel demiş. Çok teşekkür ediyorum. Daha enflasyon koymadın, her yıl böyle artmadan gider o fiyat. Ya tabii bir de o geliyor. Ama başlangıç fiyatı yani. Abi günaydın. 4 sene önce 50 bin liradan ana sınıfına kaydettirdiğim kızım bugün 4. sınıfa geçti. Bu sene okul kaydı olarak benden yemek ücreti dahil 650-700 bin lira istendi. Okul değiştirmek zorunda kaldım. Sadece üniversiteler değil demiş. Evet. Ya ben saygıdeğer devlet büyüklerinden istirham ediyorum. Çünkü bu kazançlarla siz öğretmenlere manyak paralar da vermiyorsunuz. Yani özel okullarda çalışan öğretmenleri biliyorum kazandıkları paraları. Keza üniversitelerde de akademisyenlik yaptığım için üniversitelerde de akademisyenlere verilen parayı biliyorum. İşte doktor bir akademisyen 80-90 bin lira alıyor. Profesörün maaşı 120 bin lira. Yani siz bir tane öğrenciyle bir profesörü bir yıllık maaşını çıkartıyorsunuz. Ya buna saygıdeğer Cumhurbaşkanım mıdır, YÖK yetkilileri midir, İçişleri Bakanı mıdır, anlamam bu işlerden. Siyasetle çok böyle ilintim yok ama bu noktaya bir parmak basmak gerekiyor. Yani bu hakikaten fırsat eşitsizliği, fırsat eşitliliği değil. Yani üniversite sınavında bu kadar başarılı olmuş bir çocuğun hayalleri tıp fakültesi ise ve hani atıyorum ilk 10 bine girememiş olabilir, 15 bininci olmuştur, 20 bininci olmuştur. Devlet üniversitesi tıp fakültesi yazamayacaktır. Ama biz bu çocuğun elinden o hakkı da almamamız gerekir. Bunu anlatmaya çalışıyorum. Günaydın, o fiyatlar liste fiyatıdır. Oradan burs indirimi vardır. Yok hocam, burs indirimi olanları ayrı yazıyorlar. liste fiyatı değil. Aç yük atlası ezbere konuşmuyorum ben. Aç gir oraya ÖSYM'e. %50 burslu fiyatlar ayrı. %100 burslu fiyatlar ayrı. Mesela adam yanına zaten not düşmüş. Diyor ki mesela pilotaj bölümü diyor. 1 milyon 650 bin lira diyor. Ama işte ilk 3 tercih içerisinde yazarsan. Ama şunu yaparsan yanına yazmış. Mesela başarılı bir öğrenciysen, yazdıysan, dereceyle girdiysen diyor ki bursun yanında 96 bin euroluk pilotaj eğitimini üniversite karşılar diyor. Mesela pilotaja girdin, 1.400 ödüyorsun. Üstüne bir de 96 bin dolar pilotaj parası ödüyorsun. Yani bu rakamlar hakikaten bende hayal kırıklığı yarattı. Üniversitelerin bu kadar rakamları olamaz. Yani kıymetli dostumuz yazmış ama ezbere yazmışsınız Turan Beyciğim. Lütfen açın okuyun. Ben size çocukların %50 burssuz rakamlarını ifade ediyorum. Çocuk %50 burslu gelebilir. Oraya kazanabilir %50. O zaman bunun yarısını ödüyor. Ben net rakamları söylüyorum. Ama 43 bininci olmuş bir çocuk tıp fakültesini yazıyorsa zaten burs vermiyor ona. Sen 18 bininciysen gidip de kademe olarak daha düşük gözüken bir tıp fakültesini yazıyorsan oraya o zaman sana burs veriyor %50. Zaten 18 bine giren çocuk genelde daha üst seviyede bir tıp fakültesi var. Devam ediyorum sevgili dostlar. Beşiktaş'ın bu akşam maçı var. Ne olur düşüncen nedir demiş. Zor bir maç olacak Beşiktaş için. Kolay bir maç değil ama İtalyano'nun Beşiktaş'ını ilk kez göreceğiz. Umarım güzel bir görüntü ortaya koyar diye düşünüyorum. Bir de yemeğe zorunlu tutuyorlar çünkü eğitim bedeli bir oranda zam yapılıyor. %60 gibi. Fakat yemeğe %100 zam yapılıyor. Ya yemek fiyatını görüyorum ben. Hocam ben gıda mühendisiyim. Yani ve benim birçok gıda mühendisi arkadaşım catering firması sahibi. Arıyorum mesela diyorum ki bir çorba kaç para hocam? Bir pilav kaç para? Bir de etli yemek kaç para? Sulu etli yemek. Onlar fiyatı söylüyorlar. Çarpıyorum, bölüyorum. Bunun 3 katını koymuş. Yani sanırsın atıyorum Ramazan Bingöl'de kebap yemeye gittik. Ben anlamakta çok zorlanıyorum saygıdeğer dostlar. Emre'cim teşekkürler. Ülkemizin geldiği nokta bu. Bu duruma getirenlerle seni takdir ediyorum demiş. Hasan Ünver'den gelmiş. Hasan Ünver'e teşekkür ediyorum. Selam Emre Bey. Kızımın son senesi demiş. Düzen otomasyondan Taner'den gelmiş. O da bir şeyler yazıyor. Az sonra okumaya çalışırım. Ama dediğim gibi saygıdeğer yöneticilerden, YÖK'ten, keza Milli Eğitim Bakanı'ndan istirham ediyorum. Bakın benim oğlum bir devlet üniversitesinde okuyor. Ben o yüzden yaygarayı çıkartmam. Yani hani Emre Tüle bu işten çıkarın mı varsa. Yok benim oğlum İstanbul Teknik Üniversitesi'nde devlet üniversitesinde okuyor. O yüzden de benimle alakalı değil bak olay. Ben bu üniversitelere bu yıl girecek olan insanların sesi olmaya çalışıyorum. Gazetecilik görevimi yapıyorum. Bir spor programında bir akademisyenlik görevini yapıyorum. Çünkü bu beni üzüyor. Bu kadar başarılı olmuş çocukların velilerinin evlerini, arabalarını satarak bu işi yapma gayretinde yani bütün hayatını evlatları için feda eden bir nesiliz biz. Hakikaten öyle. Bizim anne babamız bizim için hayatlarını feda etmediler. Ama biz yani 70 doğumdan sonra olanlar 69-77 biz çocuklarımız için hayatlarımızı feda ediyoruz. Bugün desin ki Emrecan bana evini arabanı sat hemen satarım. Ne istiyorsa yap kardeşim der. O yüzden de bu ebeveynlerin sırtındaki bu yük hakikaten düşünsene ya çocuğun 44 bininci olmuş gelmiş diyor ki baba ya ben tıp istiyorum ama diyor. Ya çaresizliği düşünebiliyor musun hocam? Lütfen bu konuya altını çizerek defalarca tekrar ediyorum hocam. İstirham ediyorum saygıdeğer yöneticilerden. Bu konuya biraz ehemmiyet versin.
1: Emre Tilev'le uyandırma servisi reklamlardan sonra devam edecek.
2: Reklam.
1: BTV ödemelerinde 4 taksit fırsatı Ziraat Katılım Bankkart'ta. Siz de hemen Ziraat Katılım'da olun, avantajlar dünyasına katılın. Ayrıntılar ziraatkatılım.com.tr'de.
2: Yeni Dacia Logan yola çıktı. Ecoji 120 motoru, otomatik şanzımanlı benzin ve LPG çift yakıt sistemi, yenilenen ön yüzü ve modern tasarımıyla Yeni Dacia Logan lansmana özel 1 milyon 590 bin TL'den başlayan fiyatlar ve 7 yıla varan garanti imkanıyla Dacia yetkili satıcılarında.
3: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun.
4: Eminim. Ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
5: Böyle bir dünya var.
6: Dünya Katılım Bankası'nda altın birikiminiz

0: Evet, bu blokta Mehmet Akhocam'a gidecektik ama maalesef yok. Ben sizden gelen mesajlar var. 273 10 10'a ve 0533 265 39 95'e. Bu arada 0533 265 39 95'i ararsanız yayına alabilirim sizi. Günaydın Emre Bey, doğru konuşuyorsunuz. Üniversite fiyatları çok büyümüş. İsyanınızda çok haklısınız demiş. Mehmet Yıldırım'dan gelmiş. Günaydın Emre abi. Dün bir haberlerde dinledim. Hep devlet okullarından birinciler çıkmış. Yani özel okullardan değil. Hangi bölümler bilmiyorum ama hep devlet okulları okuyan. Şart mı bu özel okulda okumak, anlamadım ki demiş. Abdullah Kaleş'ten gelmiş. Ya değil ama devlet okullarının da belli bir kontenjanı var ve LGS sınavlarıyla o kontenjanlarla dahil oluyorsunuz. LGS sınavında çocuk oldu ki başarısız oldu. Mecburen özel okula göndermek zorunda oluyorsunuz. Yani ben şöyle söyleyeyim, mesela LGS sınavında ben kendi oğlumdan biliyorum, çok başarısız oldu. O kadar kötü bir derece aldı ki 390 puanlarda aldı ve hiçbir yere yerleştirilemiyordu. Doğal olarak biz de onu başka okulların sınavlarına sokmuştuk ve bir özel grubun fen lisesine girdi. Ve fen lisesinde okudu. Üniversitede çok başarılı bir sonuç aldı. Yani ben eğer orada pes etseydim, ya deseydim ki ya evet tamam bundan bir şey olmuyor, yapacak bir şey yok deseydim. Ama benim gücüm vardı ve bu çocuğu işte özel okulda okutma şansına sahip oldum. Büyük çaba sarf ederek sonra da üniversitede bir devlet üniversitesini çok da iyi bir puanla, çok da iyi bir dereceyle kazandı. Şimdi buradan okuyacak olursak hikayeyi, o gücü olmayanlar senin dediğin noktaya geliyor. O yüzden de acaba bu noktada ne yapılır? O tabii milli eğitimin işi ya da eğitimcilerin işi. Ben o kadar bilgi sahibiyim. Ama bunu dile getirecek olan noktada değil. O artık birazcık daha siyasi noktaya giriyor. Emre abicim günaydın. Maltepe'de mahalle arasında özel bir okul 450 bin lira yıllık istiyor. Devlet okuluna yönelelim dedik. Bu sefer de ikametgah problemi var. İyi okulda onlara 100 bin liraya yakın bağış istedi diyor bir değerli dostumuz. Enteresan. Gelen mesajlar ve telefonlar var. 1907 sonu. Günaydın, hoş geldiniz.
1: Günaydın Emre Bey, iyi yayınlar diliyorum size.
0: Sağ olun efendim, buyurunuz.
1: İsmim Özcan. Ben şimdi bu tabii aslında mesleğiyle ilgili konuşacaktım da o mesaj atan da bendim. Lakin bu eğitim sistemi tabii her şeyin önünde çocuklarımız, evlatlarımızın geleceği, yani işin ekonomik boyutuyla kısıtlanabiliyorsa yeter. Gerçi dediğiniz gibi burs kriterleri var ama sanırım hepsini kapsamıyormuş, öyle anlattınız siz. Dolayısıyla şimdi burada bir nesili ya da birkaç nesili biz kaybedeceğiz, yani ekonomik koşulu yerinde olmayan bir insan. Ya bakın, ben aslında şöyle söyleyeyim, ben normalde siyasi görüş olarak milliyetçi Türk insanım ama sosyalizmin bazı yönlerini de sevmiyor diyelim, sırf bu ve buna benzer bazı nedenlerden dolayı. Şimdi burada siyaset yapmak istemiyorum, amacım da o değil zaten, onun için bağlanmadım. Ama bu model doğru bir model değil. Siz çok güzel bir şey söylediniz cümlenizin arasında. Dediniz ki bunlar bizim sanırım ne kadar maaş aldığımızı bilmiyorlar ya da Türkiye gerçeklerini bilmiyorlar gibi. Buna benzer bir şey söylediniz bu minvalde. Ya bu bilmiyor olamazlar. Asgari ücretin ne kadar olduğunu, bir çalışanın ortalama Türkiye'de ne kadar maaş aldığını, bunları bilmiyor olamazlar. Uzak değiller ama amaçlarının ne olduğunu açıkçası ben bilmiyorum. Sizin de bildiğinizi zannetmiyorum.
0: Hocam
1: Yani
0: geçen yılla bu yıl arasına %150 zam yapmışlar. Yani ben YÖK'ün ve Eğitim Bakanlığı'nın kıymetli yöneticilerine soruyorum. Hocam ben maaşıma %150 zam aldım mı ya? Ben emekliyim. Maaşımı aldığım zam bu ay %16.
1: üstadım, şimdi şöyle bir durum var.
0: Yani
1: Zaten siz,
0: ya biz
1: atıyorum,
0: gerizekalıyız, matematik bilmiyoruz, aritmatiğin uzağındayız. Ya da bunların bildiği başka bir şey var, o özel okul sahiplerinin, ona
1: hayır,
0: göre,
1: şöyle bir
0: özel
1: durum var.
0: üniversite sahiplerinin.
1: Evet, şöyle bir durum var. Diyelim ki siz %100 maaşınıza zam aldınız. 100 bin lira da para alıyorsunuz. 200 bin lira olur. Şimdi 500 bin liranın %100'üyle 100 bin liranın %100'ü aynı rakam değil, değil mi? Matematik bir bilimdir, yalan söylemez. Şimdi dolayısıyla yani her iki tarafı da %100 olsa zaten yine zarardasınız siz. Fark etmiyor. Değişen bir şey yok da. Yani bu bağlamda baktığımız zaman bizim aklımızla sizin söylediğiniz gibi alay ediyorlar galiba. Ya da amaçlarını bilmiyorum. Yani bu işin merci kimse, hani bunu sormak lazım. Türkiye Gerçekleri adlı bir sunum mu yapacak bu taraftaki işin bu tarafındaki yani halk tarafındaki bir kanaat önderi?
0: Hocam
1: Artık
0: bak,
1: kafam karı.
0: bu konuda hiç mütevazı değilim. Sözünü balla kestim saygıdeğer üstadım. Birçok
1: Buyurun.
0: üniversitede akademisyenlik yaptım Türkiye'de. Ve hepsine gittim, ders verdim. Biz o dönemde ders saati ücretleri, bugün söylüyorum hocam, 250 lira, 300 lira. Yani bir profesöründe 700 liradır. Yani siz bir
1: Evet.
0: profesöre bu parayı vereceksiniz. Bugün Türkiye'de özellikle İstanbul'daki üniversitelerin genelde kuruluş dönemleri, özür diliyorum, 2000 yılı sonrası. Lütfen 2000 yılından sonra bu üniversitelerin zenginleşme süreçlerine bakın. Mesela Küçükçekmece civarında üniversiteler var. Bu üniversite Küçükçekmece'nin yarısını aldı hocam. Ve oraya habire üniversite yapıyor. Bütün yerleri aldı. Mesela dönün, kağıthanede olanlar var mesela. O da oraların yarısını aldı mesela. O da onları yapıyor. Bunlar çok güzel şeyler. Yatırım yapmaları mükemmel. Ama siz bu çocuklara kapılarınızı daha hesaplı paralara açabilirsiniz artık. Çünkü kazanıyorsunuz.
1: Evet.
0: Bakın şunu çok net söyleyeyim. Bir üniversite eğer ortalama 6 tane ön lisans, 6 tane de ya da 5 tane de fakülte bazında bölümü varsa ve ortalama 2300 ile 2600 arasında öğrencisi varsa kendini kurtarıyor hocam. Bugün Türkiye'de 40 bin öğrencisi olan üniversite var.
1: Evet, büyük belli başlı üniversitelerden bahsediyorsunuz anladığım
0: Kaç para
1: kadarıyla.
0: kazandığını
1: Hepimizin
0: düşünebiliyor
1: malum
0: musunuz
1: olanı.
0: hocam?
1: Evet. Ya tabii, yani rakamlar gerçekten çok farklı detaylarda boğuluruz bu rakamlara girersek de. Ama şey tabii hani çok uçuk şeylerden bahsediyoruz. Ama 2,5 milyon öğrenciden bahsediyorsunuz. Bunların işte belli bir oranı var. İşte atıyorum 30 bine girmiş, 40 bine girmiş, az öncesini söylediniz. Ama karşılaştığı durum işler acısı bir durum. Üzülüyorum. Ben gençlerim, benim de çocuğum var, kız çocuğum var, 16 yaşında.
0: Maşallah.
1: Gastronomi okuyor. Yani şimdi tabii biz de değerlendirme yapıyoruz aile içerisinde. Ne tarafa yönlenim varsa o tarafa hani şimdi bir turizm eğilimi var. Gastronomi de çok seviyor. Tabii kararını vereceğiz ayrı konu, ilerleyen dönemlerde mutlaka en doğrusu hangisi sona ineceğiz ama şimdi sizin bu 10 dakikadır anlattığınız şeyler benim içimi kararttı doğrusu. Ben de hani İncil'de düşünmeye başladım şimdiden. Hani benim biraz gelirim hafif iyi kendime göre ama o söylediğiniz rakamlara ben de ulaşamıyorum. Benim
0: Hocam
1: için zor olacak.
0: ya
1: Bir
0: ben
1: de
0: kimsenin içini karartma gayretinde değilim ama ÖSYM'nin sitesi var hocam. 21 Temmuz itibariyle yayınladı. İstirham ediyorum. Benim bir yanlışım varsa lütfen girin. Google'a ÖSYM yazın. İkinci çıkan bölümü tıklayın. İlkini değil. İlki genelde puanlar bilmem ne. İkincisini tıklayın. Sonra onun altında kılavuz var. Orayı tıklayın. 795 sayfa. Kaç sayfaymış? Bir dakika. Tam doğru söyleyeyim. Palavra atmayayım. 793 sayfa hocam. 793 sayfalık bu kitapçığın 721. sayfası artık üniversite fiyatlarını gösteriyor. Lütfen oraya bakın efendim.
1: bakacağım. Ben bir de şimdi Taner Karaman bağlandı az önce, vaktiniz varsa bir de onunla ilgili, bu geçtiğimiz birkaç ay önce size yine bağlanmış ve bu Uğurcan transferiyle ilgili işte kulüpsüz camiasız gibi bir soru sormuştunuz. Siz o da kendince bir cevap vermişti. İşte Galatasaray ile Fenerbahçe'yi kıyas yaparak bir soruydu bu sizin sorduğunuz. İşte Galatasaray'a gitti şimdi kulüpsüz mü kaldı gibisinden. Hayır dedi. Ama Fenerbahçe için kulüpsüz kalır, camiasız kalır dedi. Daha doğru bir ifadeyle söyleyeyim. Kriteri de şuymuş beyefendinin. Ben kendisini takdir ediyorum. Mesleki, akademik açısından. Ama kulüplere yorum yaparken ki yaklaşım açısından Fenerbahçe'ye, özellikle onu söyleyeyim, ben Fenerbahçeliyim. Pek beğenmiyorum kendisini. Onu bu defalarca da televizyonda bunu tespit ettim. Yani kriteri şuymuş: Fenerbahçe ile Trabzonspor'un arasındaki meseleler, olan meseleler Galatasaray'la da Trabzonspor arasında bu zamana kadar hiç olmayan meseleler. Böyle bir kriter olabilir mi? Yani bu kadar okumuş etmiş bir insan böyle bakabilir mi? Galatasaray'da bu ülkenin Trabzonspor'un en büyük rakiplerinden bir tanesi değil mi? Hatta Türkiye'nin şu anda ben Fenerbahçeliyim. En büyük takımı Galatasaray'dır. Bu Fenerbahçe'yi geçmiştir yani. O son 10 yılda 15 yılda yaptıkları. Ben Fenerbahçe olmama rağmen, çok da iyi bir Fenerbahçe olmama rağmen, ben bunu kendi çevremde de rahatlıkla söylüyorum. Eskiden 80-90 yıllarda Türkiye'nin açık ara en iyi takımı, en büyük takımı Fenerbahçe'ydi. Ama şimdi ben böyle söylemiyorum ama Galatasaray ya transfer olduğunda camiasız kalmıyorsa kusura bakmayın da ben onun o zaman biraz değil mi akademik kariyerini de sorgularım. Akademik kariyeri sorgulayamam, özür dilerim ama yani bakış açısını sorgularım. Bir de bu Messi ile ilgili o soruyu ben sormuştum aslında. O da çok vakıf değil galiba anladığım kadarıyla. Şöyle bir durum var. Son zamanlarda siyasi bir takım mevzulardan dolayı ki ben Messi'yi çok seven bir insanım. Gerçekten iyi ki de izlemişiz onu. Siyasi mevzulardan dolayı biraz Messi'nin üzerine fazla gidildi. Oysa bir 10-15 yıl sonra ya bir zamanlar Messi'li futbolcu var diye anacağız. Ve şu İsrail konusunda da Arjantin halkının, yani bilmeyenler olabilir, Arjantin halkının yaklaşık %5'i %6'sı Yahudi kökenli insanlar. Oraya tabii varlıklı da insanlar. Maçlara gelip İsrail bayrakları sallamış olabilirler. Ben size bu konuda bir örnek vereceğim. Fenerbahçe Ukrayna takımıyla, şimdi adını hatırlamıyorum, yakın zamanda bir maç yaptı. Dinamo Kiev olabilir, emin değilim. Maç yaptı ve Fenerbahçe tribünlerinde Putin değil mi resimleri çıkmıştı, işte Rusya destekli güya sözde. O bizde tabii tamamıyla şey, rakibi kızdırmak amacıyla yapılan bir şey. Ama Arjantin tribünlerinin Mısır'da o söz edilen Mısır maçında yapılan o İsrail bayrakları sanırım bu Arjantin nüfusunun bir kısmının %5'inin %6'sının Yahudi kökenli olmasıyla ilgili olabilir.
0: Burayı,
1: bu Arjantin halkının tamamını yansıt.
0: Burayı düzeltmem lazım. Arjantin'e defalarca gitmiş birisi olarak affınıza sığınıyorum. Bunu araştırabilirsiniz de. Arjantin'de toplam nüfus yaklaşık 47 milyon civarında ve 170 ila 180 bin arasında Yahudi nüfus var. Bu da nüfusun %0.35 ile 0.40'ına denk geliyor. Ama Latin Amerika'nın en fazla Yahudi nüfusunu barındırıyor. Onun nedeni de şu: Doğu Avrupa'dan özellikle Rus İmparatorluğu, Polonya ve Ukrayna antisemitizminden kaçanların sığındıkları liman oldu. Hatta 1956'da 6-7 Eylül olayları var biliyorsunuz. Türkiye'den de giden Ermeni dostlar olmuştu oraya ve oraya ayrılan giden ve özellikle Barcelona üzerinden Arjantin'e gidenler vardı ki onlardan biri de benim çok yakın dostum. Her fırsatta da çok iyi bir Türk olduğunu ve Türkiye'yi çok sevdiğini söyleyen Noray abi. Noray Nakis, Arjantin Futbol Federasyonu ikinci başkanıydı. Şimdi de oğlu ikinci başkanı. O yüzden hani o coğrafyayı biraz bildiğim için bu düzeltmeyi yapma gereği duydum, affınıza sığınarak.
1: Yok, önemli değil. Ben yanlış biliyor olabilirim ama yani bir Latin Amerika'daki en yoğun Yahudi nüfusunun olduğu ülke olduğunu biliyorum ama oranda yanılabilirim. Yani bunu ona bağlayabilirim. İyimser bakmakla birlikte. Ben çünkü 1986 yılından beri biraz Arjantin'e duygusal bakıyorum, Maradona kaynaklı.
0: Bu arada Messi'nin İsrail'de fotoğrafları var. Ona da hemen bir açıklık getireyim. Onu da birçok kişi yanlış kullanıyor. Messi 2013 yılında Barcelona'nın barış turu kapsamında İsrail ve Filistin'i ziyaret ediyor. Bu gezi sırasında Kudüs'te ağlama duvarını da ziyaret ediyor. Ve dönemin İsrail Cumhurbaşkanı Shimon Peres, ki Cumhurbaşkanı harika bir çıkış yapmıştı, onu hatırlayacaksınız, One Minute diye. İsrailli ve Filistinli çocuklarla birlikte futbol oynuyor. Yani orada Filistinli çocuklarla da futbol oynadığı anlar var. Sonra 2019 yılında Arjantin milli takımı kaptanı olarak Tel Aviv'de Uruguay ile oynanan hazırlık maçında forma giyiyor. Yine orada gözüküyor. Bu yüzden bu iki tarihten sonra bir daha İsrail'e gitmiyor zaten Messi. Genelde Messi ile Ronaldo'yu kıyaslarken Messi'yi bu bağlamda vurma gayreti var. Buna da bir açıklık getirmek isterim. Mesela sosyal medyada Messi'nin İsrail'e 1,5 milyon dolar bağışladığı gibi iddialar var. Bunların hepsi fake haberler, bilginiz olsun.
1: Yok, ben Messi ile ilgili güncel gelişmeleri takip ediyorum. Hatta şöyle de bir şey biliyorum. Sanırım İsrail Devlet Başkanı'nın davetiyle Arjantin milli takımı oraya gidecek olmuş ama Messi'nin tavrı nedeniyle gitmemişler diye de bir şey, bilgi var bende. Bilmiyorum ne kadar doğru ne kadar yanlış.
0: Çok teşekkür ederim. Reklama gitmem lazım. Yaklaşık 13 dakika.
1: Ben teşekkür ederim. Evet, çok oldu çok oldu. İyi yayınlar diliyorum. Hoşça kalın.
0: Ben teşekkür ediyorum efendim. Saygılar sunuyorum. Efendim reklama gideceğim ama mesajlar var. Hızlı hızlı o kıymetli mesajları okuyorum. Emre Bey, paranız varsa elit yerlerde çocuklarını okutabiliyorsun. Paran yoksa sen git devlet okulunda kenar köşe mahallede okut. Eğitim sistemi bu demiş. Bayramdan gelmiş bu mesaj. Hüseyin Mecit, Allah'ın selamı ve bereketi üzerine olsun. Eyvallah. Allah işini gücünü rast getirsin demiş. Sağ ol, var ol. Emre Bey, dinlemedeyim. Yine bilgilendirme, aydınlatma, süpersin. Eline koluna sağlık demiş. İsmail'den gelmiş. Emre Bey, iki kardeş tekstil işiyle uğraşıyoruz. 2023 Egea Cross vardı, onu sattık bu sene. 2006 Ford'umuz vardı, onu sattık. Egea 800'e, Ford'u da 490'a sattık. Ayakta durmaya çalışıyoruz demiş. Bir sesli mesaj gelmiş. Günaydın Emre Bey, sen iyi ki varsın. Her konuda doğru yerdesin. Seviyoruz seni demiş. Bir de sesli mesaj atmış ama onu dinleyemem. Selamun aleyküm. Aleyküm selam Emre Bey. Gününüz hayırlı geçmesi dileğiyle. Annenizin de ellerinden öperiz. Evet, annemin durumu daha iyiye gidiyor. Onu soruyorsunuz hep. Çok teşekkür ediyorum. Salı Perşembe hastanede gayet güzel iğnelerini oluyor. Gayet iyi gidiyor. Bir aylık bir süreci daha var. Ondan sonra rahatlayacağız. İyi futbol oynamalı. Pozisyona girmeyip hakeme yüklenilmemeli. Sen boş kaleye gol atamıyorsun. Hatalı gol yiyorsun. Hakem niye hata yapmasın? Her pozisyonda hakeme yüklenmenin manası yok. Şu andaki hakemlerin potansiyeli belli ama Hacı Osmanoğlu ile olmuyor. İşi ehline vermek lazım demiş değerli dostumuz. Herkes yüksek okul okumak zorunda mı demiş. Emre'den geliyor. Diploma bu kadar kutsal mı? Her çocuk yeteneğine göre yetiştirilmeli. Özel okullar ticarethane olmuş. Kırtasiyeden çok özel okul var. Annelerin, babaların diploma aşkı sebebiyle çocuklar hedef oluyor. Bugün sanatkar yetişmiyor. Neden? Çünkü herkes beyaz yaka olsun istiyor çocuğu. Böyle bir şey dünyada yok. Lütfen aynı nüfusta olduğumuz Almanya'nın üniversite mezunlarına bak. Emre ne güzel demiş. Çünkü hocam biz neyi seviyoruz biliyor musun? Biz apoleti seviyoruz. Bak mesela sen şöyle bir şey gördün mü? Benim oğlan sanayide motor ustası. Maşallah çok güzel motorlar yapıyor

0: Sabahtan akşama kadar çay getir, çay götür, yemekleri al, onları götür falan. İşte git bize şuradan ekmek arası peynir al falan böyle. Getir götür İsmail yani. Mesela babam soruyorlardı mesela hani babam benim aydın bir adamdı. Verdim onu diyor sanayiye biraz burnu sürtülsün. Yani sanayi burnunun sürtüleceği yer midir ya? Ya bugün kıymetli ustaların bugün bizim otomobilimiz yolda kalsa, usta gelse inanılmaz. Bakın geçen gün şurada anlattım bunu. Geçen yıl su borun patladı. Bir aletle geldi adam baktı bilmem ne gitti 20 bin lira. Ya bugün bir saatte 20 bin lira alan tek meslek grubu belki doktorlardır. O da almıyordur yani. O da 10 bin lira alıyordur. Ha şunu diyebilirsin kaç tane çıkar abi böyle iş ya ne olacak bir sürü çıkar yani buradan da ekmek kazanabilirsin. Emre'ye katılıyorum biz benim oğlan tıp fakültesinde, eczacılıkta, dişçilikte okuyor falan. Bunu demeyi seviyoruz. Yani biz çocuklarla gururlanıp kendi egolarımızı tatmin etmek adına da bunu işi yapıyoruz. Ya hocam olmuyor işte yani çocuk bazen okumak istemiyor, bazen kendi yolunu kendi seçmek, kendi dinamikleri üzerinde durmak, esnaf olmak, sanayinin içerisine girmek, oradan büyümek istiyor belki. Niye onun önünü açmıyoruz? Ya bugün Türkiye'nin köklü üniversitelerinden mezun olan çocuklar bile kenarda oturuyorlar hocam. Bakın bunu sakın aklınızdan çıkartmayın. O yüzden de Emre gibi düşünüyorum. Eğitim çok önemli şart ama çocukların da bir potansiyeli, yeteneğini görmek ebeveynlerin boynunun borcu. Onu da unutmayın.
1: Emre Tilev'le uyandırma servisi reklamlardan sonra devam edecek.
2: Reklam.
1: BTV ödemelerinde 4 taksit fırsatı Ziraat Katılım Bankkart'ta. Siz de hemen Ziraat Katılımlı olun, avantajlar dünyasına katılın. Ayrıntılar ziraatkatılım.com.tr'de.
2: Reklam bitti.
1: Emre Tilev'le uyandırma servisi devam ediyor.

0: Evet ve beraberliğimiz çok değerli bir gazeteciyle Ünal Özak Üstadımızla devam ediyor. Hürriyet Gazetesi'nin değerli yazarı. Ünal abi günaydın.
1: Günaydın Emre. İyi yayınlar diliyorum.
0: Çok teşekkür ediyorum. Enteresan kural değişiklikleri oldu basketbolda. Biraz ondan bahsederek başlayalım. Larkin'in dün Fenerbahçe formasıyla Çoban Stadı'nda görüntüleri vardı. Onunla da devam edelim.
1: Larkin'den başlayalım bence. Larkin hem Fenerbahçe formasıyla sahaya çıkmasıyla birlikte paralelinde Larkin her zaman olduğu gibi gene konuşmaya başladı, röportajlar vermeye başladı. Geçmişindeki Anadolu Efes geçmişini yani 8 yıllık geçmişini irdeliyor. Larkin'in bu tutumu nun Fenerbahçe'de nasıl aksilameller yaratacağını bilemiyoruz. Tabii iyi oyuncuya konsantre bir basketbol takımı idi Anadolu Efes. Larkin orada bunu yapıyor idi. Anadolu Efes'te şu anda Larkin'in pozisyonuna daha ünlüsünü, daha kaprislisini getirdi. Mike James'i getirdi. Yani onların yaklaşımında devamlılık, sürdürülebilirlik var. Ama Fenerbahçe'de Jessica Vichus'un takım oyununu tercih ettiğini her zaman için biliyoruz. Jessica Vichus Larkin uyumu nasıl sağlanacak? Nasıl olacak? Bayağı tutacak mı? Onu şu anda bilemiyoruz. Çünkü Fenerbahçe'de epi oyuncu gönderdikten sonra yeniden bir yapılanma içerisinde. Bu sene en iyi şekilde uzunluğu da artık bulmuş gibi gözüküyor. Fenerbahçe, Yantunen Real Madrid'e gitmiş olmasına rağmen onun boşluklarını kapattılar. Daha doğrusu 4 numaradan da basketbolda eşit

0: ters eşleşmelerden yararlanmasını seven Jessica Vichus'un uygun pozisyonlarına her pozisyon için yani birden beşe kadar bütün numaralarını tek tek noktasal atışlarla seçtiğini görüyoruz. Dolayısıyla Fenerbahçe Euroleague'e tekrar iddialı giriyor tabii her zaman olduğu gibi. Ancak bunun uyumunu yani Larkin'le olan uyumu nasıl sağlayacakları hala muamma. Bunu göreceğiz. Tabii burada önemli olan Jessica Vichus'un yaklaşımı nasıl olacak şeklindedir. Bakalım göreceğiz.
1: Peki, tabii en çok konuşulan konulardan bir tanesi son dönemde basketbolda kadınlar da kadro belli oldu ve
0: Evet.
1: bugünün gündeminde de o var. Bu konudaki fikriniz nedir?
0: Şimdi basketbol kadınlar basketbolunun da tekrar Barke'nin perilerinin başarılı dönemlerine geri dönmesini bekliyoruz. Onlar da Dünya Kupası'na hazırlanıyorlar. Eylül'de başında olacak. Kadroda açıklandı. Basketbol kadınlar milli takımımızın başarılı günlerine tekrar geri dönmesini bekliyoruz. Tıpkı
2: Emre Tilev'le uyandırma servisi sona erdi.
3: Bu bir tekrar yayındır. Bu programda ürün yerleştirme bulunmaktadır.
4: Çağatay Çıtlak'la dört büyük gündem başlıyor.
5: Türkiye'nin spor radyosu Radyo Gol'den radyoları başında, evlerinde, iş yerlerinde, arabalarında, tatilde, yollarda olan ve Çağatay Çıtlak'la dört büyük gündem programını bekleyen Radyo Gol'ün en değerli, en kıymetli paydaşları olan siz değerli dinleyicilerimize canı gönülden ve yürekten merhaba.
2: Emre Tilev'le uyandırma servisi. Emre Tilev'le uyandırma servisi sona erdi.
3: Bu bir tekrar yayındır. Bu programda ürün yerleştirme bulunmaktadır.
4: Çağatay Çıtlak'la 4 büyük gündem.
3: Bu bir tekrar yayındır. Bu programda ürün yerleştirme bulunmaktadır.
2: Emre Tilev'le uyandırma servisi başlıyor.
6: Emre Tilev'le uyandırma servisi başlıyor. Gol pozisyonu, vurana gol! Allah'ım Brezilya mı? Allah'ım da sıkacak, Allah'ım da sıkacak. 7.32.44, bir Allah, bir top, bir kare, top dışarı. Önce kaleye, sonra direğe. Nasıl kaçar?
2: Emre Tilev'le uyandırma servisi başlıyor. Emre Tilev'le uyandırma servisi reklamlardan sonra devam edecek. Emre Tilev'le uyandırma servisi.
3: Bu bir tekrar yayındır. Programda ürün yerleştirme bulunmaktadır.
4: Çağatay Çıtlak'la dört büyük gündem başlıyor.
5: Türkiye'nin spor radyosu Radyo Gol'den radyoları başında, evlerinde, iş yerlerinde, arabalarında, tatilde, yollarda olan ve Çağatay Çıtlak'la dört büyük gündem programını bekleyen Radyo Gol'ün en değerli, en kıymetli paydaşları olan siz değerli dinleyicilerimize canı gönülden ve yürekten merhaba diyorum. Takvimlerin şöyle bir baktığım zaman, kaçıydı bugün ya? Hakikaten ona yazmayı unutmuşum. 22'si. 22 Temmuz 2026 Çarşamba gününü gösterdiği çok sıcak sıcak bir İstanbul gününde her zaman olduğu gibi Türkiye radyolarının kendi saat diliminde en çok tercih edilen spor programı özelliğini taşıyan Çağatay Çıtlak'la Dört Büyük Gündem'e hoş geldiniz. Beşiktaş Teknik Direktörü Vincenzo Italiano'nun Midland maçı öncesi basın toplantısı sebebiyle birazcık geç başlıyoruz bugün ama telafi edeceğiz sürpriz bağlantılarımla şimdiden müjdesini ben.
7: Radyo Gol.

0: bir kopma yaşadım. Ondan dolayı özür diliyorum. Burada Seferihisar'da bazen elektrikler kesiliyor. Hoş, benim buna karşı önlemim de var. Hemen buraya bir UPS aldım. Ve o sayede hemen elektrik kesintisinin önlemini alıyorum. Ama bazen kopma uzun sürebiliyor. Ondan dolayı saygıdeğer dinleyenlerimden özür diliyorum. Araya bir minik Çağatay'ı attım. Ünal abi şu anda attığımızda. Ünal abi yarım kalmıştı. Kaldığımız yerden devam edelim. Kadınlarımız voleybol dedik. Bu akşam saat 11'de, bugün saat 11'de yaklaşık bir saat sonra maç başlayacak. Hürriyet gazetesi yazarı Ünal Özak'la birlikteyiz. Kazanırsa kadınlarımız Amerika-Çin galibiyle oynayacak. Buyurun, top sizde.
1: Aynen öyle olacak ve de kadınlar hem voleybolda hem de basketbolda gelişmesini
0: duyabiliyor musunuz beni Ünal abi?
1: Duyuyorum seni ama müzik sesi geliyor fena halde.
0: Evet, tamam, bunu biraz daha kısalım. Evet, dinliyoruz abi sizi.
1: Kadınlardaki başarımızın, yani voleyboldaki Dünya Kupası'nda, Dünya Milletler Kupası'ndaki başarısını birazdan seyredeceğimiz kadın milli voleybol takımımızın başarısının aynısını basketbolda da yinelerek tekrar bekliyoruz. Çünkü basketbolcu kızlarımız bize çok güzel anılar yaşatmışlardı. Onlar da 4 Eylül'de başlamak üzere Dünya Kupası oynayacaklar. Milli takım da açıklandı. Kadro gayet en iyi oyuncularımızdan oluşuyor. Bu arada Sevgi Uzun, milli takımımızın kaptanlarından Sevgi Uzun da kulüp değiştirdi. Fenerbahçe'den Galatasaray'a geçti. Yani Amerika'dan Galatasaray'a dönüş sağladı. Onun da performansının basketbol milli takımımıza katkı sağlayacağına inanıyorum. Bu arada az önce konuştuğumuz sırada basketboldaki kural değişikliklerini konuşuyor idik. Euroleague sezon başlamadan önce kurallarda özellikle hakemi kandırmaya yönelik hareketlere değerlendirilmesinde kural değişiklikleri yaptı. Artık uyarma olmayacak. Futbolda olduğu gibi ve de herhangi bir şekilde koçlar veya kenardaki bench'teki herhangi bir oyuncu sahaya giriş yapar ise direkt diskalifiye olacak. Yani uyarma olmayacak. Bu kural Ergin Ataman için alınmışa benziyor bence. Ama basketbolda daha bir düzenleme gelmiş vaziyette. Dolayısıyla Euroleague'e eğilimimiz malum. 20 küsur yıldır basketbol kulüpler arasını tertipleyen Euroleague'in başarısının devam etmesini diliyoruz. Bu sene ayrıca 3 takımla temsil edeceğimiz için de bizim için gayet önemli. Beşiktaş da potaya girdi. Hatta 8 wild card açtılar. Kontenjan genişlemesinden bizim bir takımımızın daha mesela Bahçeşehir'in değerlendirmesini bekliyoruz, istiyoruz. Bakalım nasıl gelişmeler olacak. Ama kulüpler arası basketbol maçlarının da yaz bitimi başlayacağını mutlulukla bekliyoruz.
0: Evet, Ünal Özak üstadımla beraberiz, detayları konuşuyoruz. Ünal abi, bir de son olarak şunu sormak lazım.

0: NBA Europe hangi konuda? Hep her hafta konuşuyoruz. Bu hafta bir değişiklik oldu mu?
1: Bu hafta değişiklik oldu herhalde ama haberleri ya henüz yansımadı. Çünkü Dünya Kupası finallerinde final toplantılarını yapacaklarını açıklamıştı NBA yetkilileri. Hem oradan bir şey gelişme gelmedi, yani haber gelmedi. Haber gelmemesi enteresan çünkü NBA ip üstünde dolaşıyor. Yani kulüpler, ülkelerin futbol seyircisinin olduğu takımlarla temsil edilmesi hayali, bana göre hayali, gerçekleşecek gibi gözükmüyor. Bu konunun bir an evvel netleşmesi lazım. Çünkü onlar bir de ilan ettiler. FIBA'nın Dünya Kulüpler Şampiyonu'nun NBA Europe'a direkt gireceğini ilan ediyorlar. Hem yani ellerinden geleni yapmaya çalışıyorlar bu pazarlamayı sağlayabilmek için. Ama şu anda pek olumlu bir gelişme yok NBA Europe'ta.
0: Abi çok teşekkür ediyorum. Kısa bir kesinti oldu seninle ama yine de sorunu çözdük. Çok çok teşekkür ederim.
1: Sağ olasın, iyi yayınlar.
0: Evet, Hürriyet Gazetesi'nin değerli yazarı Ünal Özak üstadımız bizlerle birlikte oldu. Şimdi bir reklam arası. Reklamların ardından sizlerle birlikteliğimiz devam edecek. Lütfen ayrılmayın.
2: Emre Tilev'le uyandırma servisi reklamlardan sonra devam edecek.
3: Reklam.
2: 1 gram altını bile kapınıza getiren
4: böyle bir dünya var. Dünya katılım var.
5: Bazen rahatlık ya bir şey olursa diye düşünmemektir. Arçelik ve Beko ürünleriniz için ilk 6 ay içinde ek garanti alın. %20'ye varan indirimden yararlanın. Ek garantinizi yetkili satıcılardan, yetkili servislerden arçelik.com.tr, beko.com.tr ve Orizep üzerinden kolayca satın alabilirsiniz. Ek garanti alanlar çok rahatlar.
4: Böyle bir dünya var, dünya katılım var.
3: Reklam bitti.
2: Emre Tilev'le uyandırma servisi devam ediyor.
0: Efendim beraberliğimiz devam ediyor, birlikteliğimiz sürüyor ve hattımızda da teknik direktörümüz Giray Bulak hocam var. Hocam günaydın, hoş geldiniz.
6: Günaydın Emre, iyi yayınlar, sağ ol, teşekkür ediyorum.
0: Hocam dilerseniz Fenerbahçe maçıyla başlayalım. Fenerbahçe'yi nasıl buldunuz ve ilk maçta 1-0'lık skor ikinci maç için yeterli olacak mı?
6: Yani bu Polonya ekibine baktığımızda bu oyun ve bu skor yeter diye geliyor bana. Çünkü rakibin bir iki hatanın dışında çok fazla etkili olduğu pozisyon yok. Fenerbahçe daha domine oynadı. Daha kontrollü oynadı. Daha çok pozisyona girdi. Çok pozisyon üretti Fenerbahçe takımı. Yapamadı gerçi ama ben hani büyük bir şanssızlık olmasa bu skorun Fenerbahçe'ye yeteceğini düşünüyorum. Bu oyunla beraber.
0: Peki, Giray Bulak hocamla birlikteyiz. Hocam, dün Başakşehir beraberliğini nasıl okursunuz? Daha hazır değil mi? Ve Başakşehir için bu skor yeterli mi?
6: Yani tabii geriye düştü, beraberlik yakalandı, 1-1, ikinci yarı iyi şeyler yaptı. Yani özellikle sağ kanat hücumları Başakşehir'in önemliydi. Yani oyunu elde tutmasını bildi ama bu skorun Başakşehir'e yeteceğini düşünmüyorum. Yani beraberlik belki de rakibin işini daha da kolaylaştıracaktır. Orada gibi geldi bana. Çünkü iyi bir ekip, dirençli bir ekip rakibi Başakşehir'in. O anlamda alınan beraberlik çok yeterli gibi gelmiyor bana.
0: Sevgili Giray Bulak hocamla birlikteyiz. Bu akşam Beşiktaş'ın maçı var. Nasıl bir mücadele olur? Siz nasıl okursunuz maçı?
6: Zor maç. Midtjylland, Danimarka. Yani güçlü bir...

0: takım orada Trabzonspor'un da takip ettiği oyuncu var değil mi? Transfer yapmak istediği oyuncu var. Onu da bu akşam izlemiş olacağız. Ama zor bir maç. Zor bir maç. Beşiktaş'ın zor bir oyun bekliyor. Çünkü futbol disiplini olan bir takım. Çok koşan, çok mücadele eden, fizik kaliteleri yüksek bir takım. Onlar daha önce de hazırlık yaptıkları için bize göre daha avantajlı. Bilemiyoruz Beşiktaş'ın yeni oyuncuları ne gibi katkı sağlayacak. Alınan oyunculardan bazılarının sakat olduğu haberi var. Daha bilmiyoruz, kesin net değil tabii ki. Ama Beşiktaş bu akşam çok zorlanacak gibi geliyor bana Emre.
1: Giray Bulak hocamla beraberiz. Hocam buradan yürüyecek olursak özellikle Trabzonspor'un bu yıl yaptığı transferlerle yıldızlaştığını söylemek ve transferin en hareketli takımı olarak analiz etmek, sattığı oyunculardan elde ettiği gelirlerle de önemli bir dinamiklik kazandığını vurgulamak yanlış olur mu?
0: Yani Trabzonspor çok rasyonel davranıyor Emre. Yalnız tabii burada realiteye de bakmak lazım. Yani sattıklarınla yerine koydukların işte o boşluğu doldurabilecek, seni tekrar taşıyacak mı? Çünkü geçtiğimiz sezon Trabzonspor çıtayı bayağı yükseltti. Yani hem Türkiye Kupası'nı kazanıyorsunuz, hem şampiyonluk kıl payı kaybediyorsunuz. Biliyorsun Galatasaray Beşiktaş maçı, Galatasaray Trabzonspor maçı burada çok etkili olmuştu. Trabzonspor dar kadrosuyla beraber bu yarışın içerisine girmişti. Artık kadronun derinleşmesi lazım esprisinden yola çıkarsak Trabzonspor şimdi bunu yapıyor. Ama bazen çok transfer kulüplerin başkanları, hocaların işini zorlaştırır. Ne kadar da iyi derseniz yarın bunun sıkıntısını çekebilirsiniz. Yani çok transfer demek bir parça işinizin çok daha zor olduğu anlamı taşır. Çünkü artık antrenman metotlarının uygulanması, sisteme oyuncuların çekilmesi, o sistemden çıkan oyuncuların boşluğunun bir an doldurulması, yeni gelen oyuncuların diğer oyuncularla uyumu veya onların o alışkanlıklarını terk edip sizin istediklerinizi yerine getirebilmesi zordur. Yani bunu böyle 10-11-12 oyuncu özelinde düşünürseniz bir takımın tamamen kimliğinin değişmesi ve bir başka kimliğe bürünmesi anlamı taşır. Böyle olunca da işiniz zorlaşır. Bazen o sonuçları alamayabilirsiniz. Sizden şimdi bu kadar transfer yapıldığı için beklenti de artmıştır. Yani insanlar, taraftar hep şunu düşünür. Biz geçen sene üçüncü olduk, kupa şampiyonu olduk. Ligi kıl payı kaçırdık. Şimdi bak, giden oyuncuların yerine de iyi oyuncular aldık. Boşluğu doldurdu, kadro derinliği oldu, kadro zenginliği oldu. Biz şimdi artık birinci maçtan başlayıp son maça kadar bütün maçlarımızı kazanacağız. Kaldı ki Trabzonspor seyircisi de bunu, taraftarı da bunu bekler. Her zaman bunu bekler. Bu bazen sizin planlarınızın değişmesine veya isteklerinizin değişmesine neden olabilir. Sizin karşınıza da çıkacak bir sorun olabilir. Benim endişem burada bu. Yani çok transfer, yeni transfer, tamam çok yetenekli oyuncular, istediğiniz oyuncular, çabuk seri, agresif oyuncular ama o sonucu alacak düzeni koruyamayabilirsiniz. Burada bir taraftar tepkisi olursa bir yılgınlık düşebilir diye düşünüyorum. Onun için çok dikkatli olmak lazım. Bazen çok transfer çok sorun demektir. Ama dediğin gibi ya bilinen işte 3 tane 4 tane oyun satıyorsunuz, 100 milyon euronun üzerinde para kazanıyorsunuz. Aşağı yukarı 6-7 kat fazla para kazanıyorsunuz. Bu oyuncuların işte 15-20 milyon euroyu alındığını düşün. 100 milyonun üzerinde satıyorsunuz. 5 katı 6 katı para gibi bir para yapar. İşte bunun bonusları şusu busu var. Veya bir de aldıklarınızın yarın bugün daha da fazla olabileceğini hesap ederseniz ki burada bir avantaj daha var Trabzonspor'un. Yani Trabzonspor bulup alıp yetiştirip oynatıp satabilen bir takım görüntüsü verdiği zaman bütün gözler Trabzonspor'a da çevrilebilir. Onun için Trabzonspor böyle bir Portekiz takımı özelliğinde takip edilir bir takım olur ve oyuncularını sorunsuz satabilir. O oyuncular da sorunsuz Trabzonspor'u tercih edebilir. Çünkü oyuncu da gelişmek için isteyecektir. Oradan bir başka yere gitmek isteyecektir. Buna Trabzonspor'un artısı tabii. Bana göre sonuçsal anlamdan Trabzonspor'un bu yönü daha anlamlı. Hem satabilme yeteneği hem de tercih edilebilme anlamında Trabzonspor büyük bir ivme kazandı. İnşallah bunu sonuca çevirirler. O sonuçla beraber daha rahat oyuncu satarsınız, daha fazla paralara satarsınız, daha fazla kazanırsınız. Ama bunu akademinize de mutlaka döndürmeniz lazım ve fiziki şartları da geliştirmeniz lazım. Bir yani tesisleşme açısından.
1: Giray Bulak hocamla birlikteyiz. Hocam yabancı kuralı değişir mi sizce ve değişmeli mi?
0: Yabancı kuralı değişmesin de şu yöneticiler yabancılaşsın. Yani futbol yani futbol federasyonu dahil kulüplerde yabancı gelsin, kulüpleri yabancılar yönetsin. Akıl başka bir şey. Yani siz yani bu şu demektir. Ben yetiştiremiyorum. Ben bir şey yapmıyorum. Yapanlardan alayım, aklı olanlardan alayım. Yani siz niye gidersiniz de işte bir telefonu dışarıdan alırsınız? Siz niye gidersiniz de aracınızı dışarıdan alırsınız Emre? Niye işte şimdi Çin araçları, işte daha önce Amerikan araçları, Alman araçları çok öndeydi. Niye işte telefon, habire markalar değişiyor, sende bir tane yok, bir tane var. Bizim arkadaşımızın yapmış olduğu telefon markası veya bilgisayar, onu da çok beğeniyorum. Niye alırsınız dışarıdan? Siz yapamadığınız için, üretemediğiniz için veya daha iyisini beceremediğiniz için. Futbolcu da böyle, yetiştiremezsen, üretemezsen, oynatamazsan, geliştiremezsen, o aklı ön plana koyamazsan sen de dışarıdan alacaksın. Bu kadar basit. Olsun bari kurtulalım, hepsini dışarıdan alalım. Gelsin yine bu akılsız yöneticiler, futbolu yönetsinler. Bu sefer de diyecekler ki uzaydan alalım, uzayda bulabilir miyiz acaba? Yani artık dünyadan da olmuyor. Daha başka bir şey bulabilir miyiz? Ya robota kadar gidecek bu iş yani.
1: Peki İbrahim Hacı Osmanoğlu TFF'si çok konuşuluyor ve yine gündemde en sıcak gelişme bahis ve şike hadisesi. Ellerinde 17 bin ismin olduğu vurgulanıyor ve yine belki tam lig başlarken bu isimler açıklanacak. Bu konudaki fikriniz?
0: Ya yapamadıklarını işte bir şeyle örtmeye çalışıyor. Bir şeyler yapmaya çalışıyor. Tamam, bahis tabii ki önlense şunu yapsın, bunu yapsın. Ama önce kendileri vazgeçsinler bu işlerden. Yani ben çok inanmıyorum. Onların yapacaklarına, yaptıklarına inanmıyorum. Onun yaptıklarına, yapacaklarına inanmıyorum. Yani yok primmiş, yok başarıymış, şuymuş, buymuş. Öyle bu işler bilgisizlikle olmuyor bu işler. Yani bahis tabii ki hepimiz aklanmayı istiyoruz. Yani Türkiye'de oynanmasın, kumar oynanmasın. Yani bu kötü alışkanlıklar olmasın, drug içilmesin, kötü maddeler kullanılmasın, çocuklar hep spora yönlendirilsin. Ama hangi akılla yapacağız bunları? Onların aklıyla beraber olmaz. Onun aklıyla beraber olmaz yani.
1: Peki, sevgili Giray Bulak hocamla birlikteyiz. Dünya Kupası İspanya kazandı. Neler söylersiniz?
0: Hak ettiler, kazandılar. Şimdi insanlar onları takip ediyor tabii. Yani çok önemli özellikleri var. Bir defa adamlar 30 yıldır bu işe hazırlanıyorlar. Yani ben ülke futbollarını böyle incelemeyi çok severim. Hem oyuncular bazında, hem hocalar bazında, hem federasyonlar, hem kulüpler bazında. Tabii daha önce izlediğim, incelediğim ülkeler vardı. Ukrayna bunlardan bir tanesiydi ama savaş berbat etti onları. İsviçre çok gelişmişti. İzlanda çok gelişiyordu. Macaristan aynı şekilde ve Belçika çok gelişti. Benim belki bir kısmı tabii bunların Dünya Kupası'na gidemedi Belçika'nın dışında. Ama İsviçre, pardon, İsviçre'de gitti. Yani İspanya çok ön plan çıktı. İspanya sadece futbol açısından

0: Gitmedi Emre. İspanya bunu teniste de yaptı, baskette de yaptı, voleybolda yapıyorlar, atletizmde yapıyorlar, motor sporlarında yapıyorlar. Yani komple bir sporcu ülkesi oldu. Buna iklimleri çok uygun, ülkenin coğrafi konumları çok uygun, insan yapısı çok uygun. Çünkü mixli yapıları var yani. İspanya dediğiniz zaman işte Güney Amerika, Orta Amerika, hatta Kuzey Amerika'nın bir kısmı da dahil olmak üzere oralardan gelen vatandaşları oldu. Afrika'nın bir kısmından gelen insanlarla beraber mix bir karakter oluştururlar. Gencine önem verdi, akademisine önem verdi ve dolayısıyla bunu bir ülke politikası haline getirdiler. Yani devlet destek verici sponsorlar oluşturdular. Bu sponsorlar özel oyunculara çok destek verdiler ve sanatçı yetiştirdiler. Yani futbolcuyu sanatçı gördüğünüz zaman işini doğru rahat yapabilmesi için o adamın huzurlu olması lazım. Kafasının çok dingin olması lazım. Ekonomik kaygılarının olmaması lazım. Bunların da ekonomik kaygıları yok. Çünkü niye sponsorlar ve devlet destek verdi bunları? O anlamda çok çok iyi işler yaptılar. Yani ben İspanya'nın bu başarısının tesadüf olmadığını düşünüyorum. Hiç bir gol yiyerek, rakiplere hiç pas şansı vermeyerek öyle alanlar kapatarak oynadılar ki yani bunu geometride ve matematikte kullanmak lazım diye düşünüyorum. Farklı bir oyun tarzları oldu. Farklı oyun anlayışları ve hep güler yüzlü, sempatik, hiç taşa dalmadan yani Arjantinlerin gibi böyle bir sertliğe, kabadayılığa mahal vermeden ben olsam Arjantin'i bir müddet kupalardan men ederim. Veya elenmelerini sağlarım. Özellikle bunu söylüyorum. Nasıl kazanmalarını sağlıyorlarsa bazı güçler şimdi elenmelerini sağlasınlar. Arjantinleri bir müddet bu kupalardan men etsinler.
1: Bu arada İspanya Dünya Kupası'nı kazanan Fabian Ruiz ve Gavi memleketleri Las Palacios'ta ağırlıklarınca domates hediye edilmiş hocam. En büyük primleri domates olmuş.
0: Ama orada domates, domates festivali meşhurdur orada biliyorsun. Hem boğa festivali hem domates festivali. Enteresan bir domates festivalleri var. Yani ortalığın kıpkırmızı olduğu bir şey. Ya Gavi domatesleri verenler şanslı. Çünkü Gavi 60 kiloluk bir adam ya. O az domates harcar.
1: Giray Bulak hocamla birlikteyiz. Hocam tabii merak edilen bir başka mevzuda Süper Lig'de bu sezon nasıl bir seyir olacağı? Son 3 dakika içerisindeyim. Bunu nasıl okursunuz?
0: Boş ver bizim Süper Lig'i Emre. Seyredecek misin? Seyredecek misin? Ben seyretmiyorum şahsen.
1: Hocam seyretmeyip
0: Şahsen
1: de ne yapacağız?
0: seyretmiyorum.
1: İngiltere Premier Ligi mi seyredelim?
0: Tabii İngiltere, Almanya ve İspanya'yı seyredeceksin. Yani ben hatta Fransa böyle ikincilikten oyuncu bulurum, bakarım diye seyrediyorum ikincilik. Çünkü orada da çok Paris Saint-Germain'in dominasyonu var lig üzerinde. Yani Almanya'da işte Bayern falan diyorsun ama yine de Almanya'da çok ciddi mücadele var. Ama İngiltere, İspanya ligi varken Türkiye ligini yani bu sahte oyunları veya işte yönetimleri veya işte çok abartılmış. Ya Emre ben sana bir şey söyleyeyim bak kardeşim. Senin anlattığın maçlara tempo olmadığından tempo kazandırdığını anlıyorum, görüyorum ben. Yani senin gibi arkadaşların da bunu yapıyorlar. Maç temposuz gidiyor. Atak yok, şu yok, bu yok. Siz heyecana heyecan katıyorsunuz ve anlatmaya çalışıyorsunuz. Yani siz de olmasanız var ya, ses olması o maçı izlemenin bir manası yok. Anlamı yok. Yani sanki oyuncuları orada galeyana getiriyormuşsunuz gibi, işte o tempoyu yükseltiyormuş gibi ses tonunuzu katıyorsunuz ve maçı zevkli hale getirmeye çalışıyorsunuz. Yoksa zevksiz bir gol. Yani hadi Türkiye Ligi'nde şu takımların bir yapısına bir bak, yapısına bir, çalıştırıcısına bak, yöneticisine bak, oynatanına bak, federasyonuna bak. Hangi ligi seyredeceksin?

0: Seyredilir mi ya? Önünde güzel, çok güzellikler var. Git seyret. Hatta bir tanesini git canlı seyret. 10 haftada bir git Avrupa'da, İspanya'da, İngiltere'de, Almanya'da bir maç seyret. Tamam, doğru gel bu tarafa.
1: Hocam harikasınız ama süren bitti.
0: Şahsen ben öyle yapacağım.
1: Yurt dışına gideceğim diyorsunuz. Bavulda yer
0: Gideceğim
1: varsa,
0: öyle öyle.
1: ben de gelirim.
0: Yo, sırt çantamı alıyorum. Bak Emre, sırt çantamı alıyorum. İnan sana samimi söylüyorum. Marmara'ya biniyorum. Havaalanının altında iniyorum. Sırt çantamı alıyorum. Havaalanından biniyorum. Eve geliyorum. Yani böyle de bir kolaycılık var. Uçak fiyatları aşağı yukarı aynı. Belki Türkiye içinden de ucuza geliyor. Daha önce alırsan biletleri. Harika. Gidersin, maçını izler. Gelirsin. Ne olacak? İnşallah herkes izler.
1: Çok teşekkür ediyorum saygıdeğer hocam.
0: Rica ederim canım benim. İyi
1: Kucak
0: yayınlar
1: dolu
0: diliyorum.
1: sevgiler gönderiyorum.
0: Sağ ol canım benim. Teşekkür ederim. Sağ ol.
1: Giray Bulak hocam bizlerle birlikteydi. Veda vakti, saatler onu gösteriyor. Minik bir kopuş yaşadık. Elektrikler burada sıkıntı oldu. Ama onu da hemen çözdük. Bundan dolayı bir kez daha özür diliyorum. TVC edip mesaj atan ve bizlerle birlikte olan tüm dostlara çok çok teşekkür ediyorum. Bu sene maçlar tekrar 19 sekansına geri alındı. Hacı Osman 2 senedir bizi süründürdü 20 sekansında. Bölmüş efendim. Yaz saati uygulaması ona göre bir planlama yapmış. Ona göre olacak. Futbolcular ekonomik kaygı yaşıyorsa vay halimize demiş. İzmir'den İltu Güler'den gelmiş. Bolca mesaj attınız, telefonla aradınız, mesajlarla beslediniz ve anlamlı kıldınız yayını. Yarın sabah saat 7'de yine birlikte olmak en büyük arzum olacak. Her şey gönlünüzce olsun. Hoşçakalın.
2: Emre Tilev'le uyandırma servisi sona erdi.
3: Reklam.
2: İşletmenizin ihtiyaçlarına kulak verin. Küçük büyük tüm ekipmanlara vakıf katılım finansal kiralamayla sahip olun, işinizi geleceğe taşıyın. Ayrıntılı bilgi vakıf katılım şubeleri, vakıfkatılım.com.tr ve mobil şubede. Vakıf katılım.
4: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Eminim. Ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
5: Böyle bir dünya var.
6: Dünya Katılım Bankası'nda altın

0: Reklam bitti.
1: Radyo Go. Türkiye'nin en genç spor radyosu.
0: Bu bir tekrar yayındır. Bu programda ürün yerleştirme bulunmaktadır.
2: Çağatay Çıtlak'la Dört Büyük Gündem başlıyor.
3: Türkiye'nin spor radyosu Radyo Gol'den radyoları başında, evlerinde, iş yerlerinde, arabalarında, tatilde, yollarda olan ve Çağatay Çıtlak'la Dört Büyük Gündem programını bekleyen Radyo Gol'ün en değerli, en kıymetli paydaşları olan siz değerli dinleyicilerimize canı gönülden ve yürekten merhaba diyorum. Takvimlerin şöyle bir baktığım zaman, kaçıydı bugün ya? Hakikaten ona yazmayı unutmuşum. 22'si. 22 Temmuz 2026 Çarşamba gününü gösterdiği çok sıcak bir İstanbul gününde her zaman olduğu gibi Türkiye radyolarının kendi saat diliminde en çok tercih edilen spor programı özelliğini taşıyan Çağatay Çıtlak'la Dört Büyük Gündem'e hoş geldiniz. Beşiktaş Teknik Direktörü Vincenzo Italiano'nun Midland maçı öncesi basın toplantısı sebebiyle birazcık geç başlıyoruz bugün ama telafi edeceğiz. Sürpriz bağlantılarımla şimdiden müjdesini vermiş olayım. Çünkü saymadım ama 1, 2, 4, 6, 8 tane spor yazarı da sırayla bekliyorlar. Bakalım, inşallah vaktimizin yettiği süresince de onları da almaya çalışacağım. Dünden beri Instagram üzerinde

0: üzerinden, Çağatay Hoca adresi üzerinden yayından sonra da bana ulaşan ve karşılıklı sohbet ettiğimiz bir sürü dinleyicimiz vardı. Özellikle dün akşamki Fenerbahçe maçı ve sonrasında yorum isteyenler oldu. Ama şu kadarını söyleyeyim, dün statta da canlı izlediğim maçta Fenerbahçe'de en önemli değişim bence mentalitedeydi. Çünkü çok hızlı oynamayan bir Fenerbahçe'ye alışıkken çok hızlı oynayan bir Fenerbahçe topu kaybettiği anda 3 kişiyle birden kurulan baskılı ve hızlı geçiş hücumları en çok dikkatimi çeken hususlardı. Bunları da söylemiş olalım. 0212 273 10 10 0542 273 10 10 ya da Instagram üzerinden Çağatay Hoca adresinde görüş ve düşüncelerinizi bizlere ulaştırabilirsiniz sevgili dinleyenler diyoruz. Tabii gündemin en önemli, en sıcak gelişmesi Fenerbahçe'nin kapıyı Talisca'yla açtığı dün akşamki maçtı. Sarı Lacivertler Şampiyonlar Ligi 2. ön eleme turu ilk maçında Polonya ekibi Gorni'yi tek golle geçti ve 4. İsmail Kartal döneminde ilk resmi maçına taraftarı önünde çıkan Kanarya, Polonya ekibi karşısında 37. dakikada frikikten Anderson Talisca'nın attığı golle öne geçti ve taraftarı desteğiyle de baskısını sürdürüp Fenerbahçe'de Talisca ve Bartu'nun da iki topu direkten döndü. Bunu da atlamayalım. 29 Temmuz Çarşamba günü oynanacak rövanşta temsilcimize tur içinde beraberlik yetecek. Evet, mesajlar yağmaya başladı. 0212 273 10 ya da Instagram üzerinden Çağatay Hoca adresine sizler de ulaşabilirsiniz. Hemen Instagram'dan takibi alan beni Ahmet Dönmez'e çok teşekkür ediyorum. Dün yayında söyleyememiştim ama Mahsun Orhan Bey, Muro varmış, Murat Yılmazer. Yine Instagram'dan takip alan dinleyicilerimize çok teşekkür ediyorum. Uğur Çalık, Çağatay Hocam hoş geldin. Hayırlı yayınların olsun. Beşiktaş haberleriyle alakalı yorumlarını da bekliyorum bu arada. Tabii ki sizleri sevindirecek geliştirmeler var sevgili Beşiktaş taraftarı. Çünkü az sonra yapacağım açıklamalar, vereceğim bilgilerle daha da çok sevinebilirsiniz deyip burada bence en tatlı yerinde bırakalım. Uğur Meleke demiş ki bu futbol federasyonu ne işe yarıyor gerçekten? Bir ön elemeler ülkesi olarak 2026-27 sezonunu dün gece itibariyle açtık. Türkiye ikincisi Fenerbahçe, Polonya ikincisi Gornik ile karşılaştı. Temsilcimiz baştan sona üstün bir oyun sergiledi. %80'lere varan bir toplu oynamayla müsabakanın tamamına hükmetti. Bu hükümranlığın tabelaya tam anlamıyla yansımamasının ana sebebi ise bence şuydu. 70. dakikaya kadar 3 ön libero tipli oyun. Yani kimleri kastediyor? Fred, Bartu ve Genduzi'yi bahsediyor Uğur Meleke. Bir arada oyunda tutmak. Oyun tamamen 3. bölgede oynanıyor. Topa sahipsiniz ama yaratmanız gereken kadar pozisyon yaratamıyorsanız sahadaki kreatif isim sayısını daha erken arttırmak lazımdı sanki demiş. Ben de katılıyorum çünkü Bartu, Fred ve Genduzi aynı anda oynamaz. Oynamamalı da. Fenerbahçe elbette Gorni'yi deplasmanda da yenecek güçte, ancak sonraki turlarda muhtemelen Sturm, Hertz, Lyon, Bodo gibi maçlar öncesi sahada toplam kaliteyi arttırmak gerek. Dün ilk 11'de başlayanlardan sadece Talisca, İrfan'a kaliteli oyuncu etiketi koyabiliyorsunuz demiş ama benim dün geceki maçta en çok beğendiğim isim Semedo'ydu. Asensio, Oğuz ve Greenwood girince sahadaki toplam kalite arttı. Ancak playoff'ta mesele Lyon gibi bir rakiple eşleşirseniz daha fazla kalite gerekebilir. Fenerbahçe yorumu yapmış ve son olarak da şunu eklemiş Uğur Meleke. Eğer her şey yolunda giderse bu sezon 4 takımımız 18-25 Ağustos tarihlerinde playoff turu oynayacaklar ve o 2 playoff maçı arası yine lig müsabakalarını erteleme konusu gelecek gündeme. Kamuoyunun bir kısmı erteleme fikrini çağ dışı bulacak, diğer kesimse Hollanda, Belçika gibi ligler ertelemeyle avantaj sağlıyor diyecekler. Her sene yapılan o kısır tartışma bu yılda tekrarlanacak sıfırdan diyor.
1: Radyo Gol. Türkiye'nin en genç spor radyosu.
2: Doğan Öncel ve İrfan 25 ile soru cevap başlıyor.
3: Mutlu sabahlar, sevgiler, saygılar. Günlerden Perşembe, İrfan 25 zamanı. Az önce Çağatay Hocam
4: Uğur Meleke'nin köşe yazısını okudu. Geleceğin Türkiye Futbol Federasyon Başkanı adaylarından kendisi Fenerbahçe'yi de yorumluyor. Yorumlama

0: O konusunda başarılı ama federasyon başkanı olursa neler olur bilmiyorum. Hani onun istedikleri gibi pamuk gibi bir Türkiye hayal edemiyorum ben İrfan bir anda. Uğur Meleke'nin düşünceleriyle.
1: Yazdım. Yorum yapmak daha kolay, öyle söyleyeyim. O koltuğa oturduğun zaman çok rahat hareket edemezsin ya.
0: Kesinlikle öyle.
1: Yani belli kararlar alırken, hatta kendi inisiyatif doğrusunda kararlar da alamayabilirsin. O yüzden yorum yapmak çok daha kolay.
0: Mini takım teknik direktörü kendi kadrosunu oluşturamıyorsa federasyon başkanı ne yapsına mı dönecek konu? Öyle mi geliyor yani?
1: Valla mini takım ya bir şekilde oluşturması lazım yani. Sonuçta doğru diyorsun ama yani.
0: İlk Abdullah Avcı döneminden hatırlıyorum ben onu. Evet. Kadroyu ben mi oluşturdum ki diye bir açıklaması vardı. Hiç unutmam yani.
1: Ya aslında bütün şeyi bütün şeyi ifşa etmiş yani Abdullah Avcı.
0: O zaman söylemişti. Çok kısa sürmüştü. Zaten bu açıklamada neden kısa sürdüğünü açıklıyordu. Şimdi kısa sürecek mi sürmeyecek mi, bir Avrupa macerası, hikayesi, heyecanı başladı Fenerbahçe adına. İyi bir oyun mu tartışılır, güzel bir skor mu tartışılır, 1-0'lık bir galibiyet yeterli mi değil mi? Polonya temsilcisi öyle yabana atılacak bir takım değil aslında, Avrupa takımlarının hepsi öyle. Sonuçta Şampiyonlar Ligi önemli oynayan bir takım ama kadroda... Belki de planlamada hatalar olabilir. İsmail Hoca'nın tavırları ve konuşmaları gene tartışılabilir. Her konuda mutlaka eleştirecek bir şey bulabiliriz Fenerbahçe'de. Ama eleştirilmeyecek bir şey varsa herhalde tribünlerin birazcık olsun toparlanmaya başlaması diyebilirim. Katılır mısın?
1: Yani tribünlerde biraz toparlanmaya başladı ama şunu ne şekilde söyleyeyim. Evet, taraftarlar yoğun bir ilgi gösterdi. Hatta tribünlerin tek bir sesten hareket etme, tek bir şekilde hareket etmesi için tribün liderlerine kulaklıklar ve telsizler dağıtılmıştı. Zaten bunun fotoğrafları da medyaya yansıdı. Tabii bunu tribünler tabii düzelmesi aslında biraz daha Fenerbahçe'nin alacağı skorlara bağlı. Ama zaman zaman şunu da gördük.
0: Bir kıvılcım yeter mi diyorsun?
1: Tabii yani. Bir kıvılcım yeter nereden gördük biliyor musun? Mesela Greenwood'u yanılmıyorsam sağ kenarına geldi 81 ya da 82. dakikada. Fenerbahçe top çeviriyordu. Yani futbola pas, sürekli pas yapıyordu işte geriye, öne, sağa, sola. Taraftar kendi futbolcusunu sıkladı hani bir an önce
0: gelsin diye.
1: Aslında Fenerbahçe taraftarına sorsanız bence skordan çok da memnun değildir. Yani 1-0'lık skor evet avantaj ama rövanşta, onların deplasmanda oynayacağınız rövanşta yine de sıkıntılı bir skor olarak görüyorum. Fenerbahçe'nin çok daha farklı bir şekilde sahadan galibiyet ayrılması gerekiyordu. Aslında pozisyonlar da buldu. Direkten dönen topları var. Kalecinin kurtardığı pozisyonlar var. Talişka'nın işte vurduğu toplarda. Ama şunu söyleyeyim.
0: Şimdi kadronda tabii ki aslında majör isimler yok. Asensio yerine Bartu oynuyor. İrfan Can Kahveci oradayken Oğuz kenarda oturuyor. Mesela bunlarla ilgili olarak ilk kadro açıklandığında mı bir görelime döndü? Ondan sonra tepkiler başladı biraz. Homurdanmalar diyelim.
1: Biraz oyuna homurdanmalar başladığını söyleyeyim. Yani skor gelmeyince. Yani şimdi Fenerbahçe evet topla oynama üstünlüğü %80 neredeyse %80, %79'da bitirdi. Hı hı. Ama 15 tane şut çekti. Ama bu pozisyona yansımadı. Yani çok fazla Fenerbahçe tamam ki rakip sahada topla çok fazla buluştu ama çok işte pozisyon anlamında çok zengin olan bir maç izlemedik. Yani özellikle ilk yarı çok bence ilk yarıda yani ben beklentilerimi çok çok altında bir performans sergiledim.
0: Yani bu rakibe göre de bir analiz yapma durumumuz da olmuyor. Yani savunma disiplini nasıl, işte takımın yerleşimi nasıl, oyun kontrolü nasıl.
1: Ama şu var, Fenerbahçe pozisyon vermedi rakibine. Bu önemli. Yani tamam Fenerbahçe belki beklentilerin altında bir performans sergilediğini düşünüyorsun ama pozisyon da vermedi Fenerbahçe. Rakibi yani hatta teknik direktörü şu açıklamayı yaptı maç sonrası. Fenerbahçe bizi çok zor durumlara düşürdü. Beklediğimizden zor duruma düştü. Özellikle Semedo'nun kanadında Semedo'nun çok etkili bir performans ortaya koyduğunu, Semedo'nun oynamasının kendileri için sürpriz olduğunu dile getirdi. Ama Fenerbahçe dediğim gibi rövanş için avantajlı bir skor elde etti. Şimdi Greenwood takıma geç katılmıştı. Şimdi Greenwood daha belki 35-40 dakika oynayabilecek seviyeye gelecektir. Asensio Yani bence tartışılan İsmail Kartal'ın tartışıldı belki de en fazla en şey konulardan bir tanesi Asensio'nun yedek soyunması. Çünkü Asensio için fiziksel olarak hazır olmadığını dile getirdi İsmail Kartal. Ama Asensio da maç öncesi yaptığı sosyal medya paylaşımında hazır olduğunu

0: vurguladı. Hatta maç sonrası yaptığı açıklamada da İsmail Kartal...
1: Orada biraz Aykut Hoca Alex durumuna mı dönüyor?
0: Yani umarım dönmez. Yani tartışmalar yaşanmaz. Çünkü Asensio'da yaptığı açıklamada yine maçtan önce İsmail Hoca bununla ilgili konuşmasında şunu dile getiriyor. Ben işte konuştum. Hazır olduğunu dile getirdi. Hayır sen hazır değilsin. %70 hazırsın. İşte o yüzden seni yedek oyuncudan %100 hazır hale geldiğin zaman sana görev vereceğim ifadesini kullandığını vurguladı. Şimdi yani bir kere böyle bir konuşma olduysa da bunu aslında kamuoyuna yansıtmaya da gerek yok. Veya bu süreci Fenerbahçe'nin iyi yürütmesi, iyi iletişimini iyi yapması gerekiyor. Çünkü yani bu süreç şimdi hoca hazır değil deyip maçtan hemen önce Asensio'nun sosyal medya adresinden hazırım mesajı vermesi tartışmaları da beraberinde getiriyor. Ki Asensio...
1: Burada devreye Alex girdi biliyorsun değil mi? Yani Talişka'nın golünden sonra Alex sosyal medya paylaşımında şey yazdı. Büyük bir patlamayla başladı Talişka diye yazdı. Talişka da senin gibi olmaya çalışıyorum diye cevap verdi Alex'e.
0: Peki şunu söyleyeceğim. Talişka acaba bu sezon kadroda yer alacakmış da soru işaretlerinden bir tanesi.
1: Talişka'nın tam dün şu yorumu yaptım. Birçok Fenerbahçeli dinleyicimiz bağlandı. Katılır mısınız dedim. Ben bir Beşiktaşlı olarak tanıyorum. Bu dönemlerde Greenwood gibi bir isim gelmiş. Oğuz gider mi gitmez mi falan derken orada kanatlar oyununda ya da göbekte oynayacak oyunculara bakılırken zor gibi gözüküyor. Talişka kendini ispat dönemlerinde bu dönemde çok güzel oynar. Sonrasını bilemem dedim. Katılıyorum diyenler oldu. Yok o kadar da abartma diyenler oldu ama biraz gerçekçi baktığında Talişka'nın öyle dönemsel bir parlama yaptığı dönemler var.
0: Ama işte Talişka'nın şimdi baktığın zaman hangi mevkide oynuyor? Ya gerçek mevki 10 numara. Geçen sezon ikinci yarısında forvet olarak oynadı. Şimdi forvette Vedat Muriç var. Vedat Muriç'in sakatlığı geçtikten sonra forvette Vedat oynayacak. Ama bir forvet daha transfer etmeyi planlıyor Fenerbahçe. Kanatta kim var? Sağ kanatta Greenwood var. 10 numarada kim var? Asensio var. Şimdi bu şartlarda baktığın zaman Talişka ya kalırsa da rotasyon oyuncusu konumunda düşecek. Eğer bunu kabul ediyorsa zaten bir sıkıntı yaşanmazsa böyle devam eder. Ama şu anda mevcut kurgulanan oyun planında veya kurgulanan oyun kadrosunda Talişka'nın ilk 11'de ben çok fazla yeri olduğunu düşünmüyorum. Ha, çok zor. Bekleyip biraz daha görmek gerekiyor.
1: Talişka'ya şöyle ihtiyacım
0: şöyle
1: var.
0: Şöyle söyleyeyim, İsmail Kartal ama şu aşamada sorsan İsmail Kartal'a. İsmail Kartal şu aşamada Fred'i de Talişka'yı da Asensio'nun önünde görüyor. Şimdi bunu söyle.
1: Bu çok sert. Yani
0: geçen biliyorsun ben bir şey yaptım, bana yürüdüler. Asensio'yu hani dedim ya, sen de sormuştun sonra mutsuz gibi gözüküyor falan diye. Sonra çok büyük tartışma hani yani neredeyse herkes.
1: Konuyu oraya bağlamak zorunda kalıyorum çünkü Asensio gibi bir isim varsa ondan sonrası düşünülür. Önce Asensio yazılır, sonrası zaten için düşünülür.
0: Şöyle söyleyeyim.
1: Ama şimdi Talişka gibi bir oyuncu, Asensio gibi bir oyuncu kıyasına giremem. Şundan dolayı giremem. Senin rakiplerin, yani İsmail Hoca'ya göre 70 maç oynayacaksın ama bana göre 45 falan maç yapacaksın en fazla. O oynadığın sürede 45 maçın 35'inde rakiplerin kapanacak ve o kapanan rakipleri açabilmek için duran toplara çok ihtiyacın olacak. Talişka o zaman devreye girebilir. Ya da kanat oyuncuların Vedat'ı besleyebilmek adına kornerlerden gol çalışması yapman gerektiğini artık herhalde tribüne giden 12 yıldır şampiyonluk bekleyen herkes anlıyordur diye düşünüyorum yani.
0: Evet ama şöyle söyleyeyim, tabii dediğin doğru, Talişka'nın mutlaka ihtiyacı olacak Fenerbahçe'nin. Ama elinde Fenerbahçe'nin de yabancı kadrosu oldukça fazla. Şu aşamada şimdi Fenerbahçe'nin önünde şöyle bir durum var. Yönetim şu anda henüz net kararını vermiş değil. Şimdi Fenerbahçe forvet transferi artı bir kanat, sol kanat transferi yapabilir. Böyle bir düşüncesi var. Ya da forvetle de oynayabilen, sol kanatta yani forvetle de oynayan, kanatlarda da oynayabilen bir kanat forvet transferi yapıp da transferi kapatabilir. Yönetimin şöyle bir şey var. Bu tek birinci elden bilgi olarak söylüyorum, net olarak. Yönetimin düşüncesi zaten bir ya da iki transfer yapıp transferi kapatmak. Şu anda mevcut kadronun güçlü olduğunu biliyorlar zaten. Bir forvet transferi, bir kanat, iki transfer ya da sadece kanatlarda da oynayan bir forvet transferiyle transfer sürecini kapatacak Fenerbahçe. Ben 11'i sayarken yönetim Tadişka'yı saymıyor mesela. Onu söyleyeyim.
1: Bunun sebebinin şu olduğu söyleniyor. Bir dinleyici diyor ki Murat Zorlu'yu dinledim. Oğuz Çetin, İsmail Hoca ve Asensio'ya bir toplantı yapmışlar. Konuşmuşlar ve sen bizim için çok değerlisin. Seni riske atmak istemiyoruz. Tam hazır olduğunda tamamen dönmeni istiyoruz demişler. Asensio sorunu diye bir şey yoktur. Algı yapılıyor. Yangın yapılma sebebi budur diyor.
0: Abi algı değil ama. Şimdi bunu algı, şimdi hoca bir açıklama yapıyor. Açıklama yaptıktan sonra Asensio'nun bir paylaşımı var. Şimdi bu algı değil ki.
1: İletişimsizlik. Bu sorun.
0: Bu algı değil ki. Yani burada bunu... Herhangi bir yerde söylesem, bunu dünyanın herhangi bir yerinde de olsa herhangi bir basın mensubu da bunu dile getirir zaten. Ama Asensio, bir de şöyle bir şey var. Antrenman, mesela Talisca ne dedi maçtan sonra açıklamasında? Evet, biz antrenman yapıyoruz ama ritmi bulmak için maç oynamak daha önemli dedi. Asensio sadece antrenman yaparak değil, Asensio'yu yavaş yavaş oynatarak ve onu şey yaparak daha ritmini daha yüksek seviyeye çıkartsın. Ve oyuncu şunu söylüyor. Kamp çalışmalarında da söyledi. Evet, çok acı çektim ama şu anda dedi hazırım dedi oynamak için dedi. Şimdi bu oyuncu hazırım derken, yani yok sen %70 hazırsın işte seni sonra oynatacağım demek. Bu süreci iyi yürütmesi gerekiyor Fenerbahçe'nin. O iletişimini çok iyi yapması lazım. Yani tartışmanın çok daha fazla, yani tartışmanın değil de tartışmaya mahal verecek açıklamaların olmaması gerekiyor. Bunu İsmail Hoca'nın da çok dikkat etmesi gerekiyor. Yani İsmail Hoca belki iyi niyetiyle tüm konuşmaları söylüyor ama bunu söylerken çok daha dikkatli olması gerekiyor.
1: Neden sana göre 45 diye sormuşlar maç yapma durumu? Ziraat Türkiye Kupası, Şampiyonlar Ligi. Bu Şampiyonlar Ligi'nden elenme durumu, UEFA falan filan diye gidersen diye bakıyorsun. Ben Şampiyonlar Ligi'ne gelsin diye düşündüğüm için söylüyorum.
0: 8 maç oradan, 3 de eleme de 11 maç. Yok 6 eleme, 8 tane Şampiyonlar Ligi maçı oynayacaksın, 14 maç. 34 tane de lig maçı var. 40. Türkiye Kupası'nda en azından bir çeyrek final yaparsın.
1: 50 geçer, olsun hadi.
0: 50'yi geçer.
1: Ha, 70 değil yani, anladın mı?
0: 70 o. Zaten en fazla Fenerbahçe 64 maç oynamıştı. O 65 maç aldı. O da şeyde Aykut Kocaman döneminde yapmış. UEFA yarı finalde.
1: Ha, benim amacım bir yerlerden elenecek gibi bir şey değil. Mesela bir süre sonrasında şampiyonluk için gerçekten mücadele varken Ziraat Türkiye Kupası'nda acaba mı yormasak mı bilmem neye ama mi dönebiliyor, anladın mı? Şey
0: geniş, geniş bir kadrosu var Fenerbahçe'nin. Yani şu andaki Fenerbahçe'nin kadrosunu saysan 2 tane 11 çıkar Fenerbahçe'de.
1: 3 tane de çıkartırım sana.
0: Şu anda 45 oyuncu var. 43 oyuncu var. 3 tane çıkarırsın. Ve bu kadroların hepsi de zirveyi oynayacak kadrolar çıkartırsın yani.
1: İşte doğru kadroyu bulabilmek için burada bir konuşma
0: abi
1: yapıyoruz.
0: Çok fazla yabancı kontenjan.
1: Yani dinleyicilerden gelen bilgiler, senin düşüncelerin, benim tahminlerim üzerine
0: zaten
1: aslında. Doğru,
0: zaten asıl Fenerbahçe'yi zorlayan noktalardan bir tanesi, en fazla zorlayacak olan noktalardan bir tanesi bu yabancı kontenjanındaki durum. Yani şimdi Fenerbahçe 23 tane yabancı oyuncusu var. Yani oyuncu göndermek zorunda Fenerbahçe. Ve bu önümüzdeki günler daha hareketli geçecek oyuncu gönderme anlamında. Şimdi oyuncuların menajerleri geliyor. Mesela Fred'i, şimdi teknik direktör İsmail Kartal Fred'in kalmasını istiyor. Ama Fred ayrılmak istiyor. Hatta Fred Atletico Mineiro ile her konuda anlaşmaya vardı. Çünkü çocukluk hayali olduğunu dile getiriyor. Orada kariyerini sürdürmek istiyor. Bununla ilgili İsmail Kartal'la da bir konuşma yaptı. Fred'in menajeri İstanbul'da mesela. İstanbul'da görüşmeler yapıyor. Ve ayrılık isteğini iletti. Ama Atletico Mineiro'da oyuncuyu bonservis bedeli ödemeden kadroya katmak istiyor. Fenerbahçe'de kesinlikle bedelsiz hiçbir oyuncusunu göndermek istemiyor. Değerini bulan oyuncuyu satmak istiyor. Diğer taraftan işte Livakovic'in menajeri geldi. Livakovic'in menajeriyle görüşmeler devam ediyor. Amrabat'ın menajeriyle görüşmeler devam ediyor. Diego Carlos Como'ya gitmek istiyor ama Como'nun önerdiği rakam çok düşük. Fenerbahçe de bu teklifle kabul etmiyor ve Diego Carlos'a da eğer Fenerbahçe'nin istediği şartlarda olursa bu transfere izin vereceğini vurguluyor. Ve Musaba'yı isteyen kulüpler var. Ya şimdi bu oyuncularla yollar ayrılacak Fenerbahçe'de. Sürpriz olarak ayrılıp bir sürpriz ayrılık yaşanır mı? Mesela Semedo konusunda ben ayrılma ihtimali yüksekti ama ilk resmi maçta performansına baktığımız zaman takımın en iyilerindeydi ve çok da formda geldiğini görüyoruz. Ve Semedo'nun o performansı biraz kafaları da karıştırdı. Şimdi Fenerbahçe Semedo'yu gönderdi, orada yerli Rotasyon da sağ bek.

birlikte devam etmek zorunda kalacak. Diğer taraftan ise Semedo ile devam ettiği zaman oradan yabancı bir oyuncu kontenjanında yarışmak için başka bir oyuncuyu gönderecek. O yüzden diyorum Talisca'nın

0: Ama şu anda hiç transfer yapmasan iki tane daha göndermek zorundasın. Bir forvet transferi yaptığın zaman üç tane göndermek zorundasın. Bu üç isim kim olacak? Baktığın zaman bu üç isimden iki tanesi Osterwold ile Fred'in olmasını bekliyorum ben. Hı hı. Diğer taraftan şimdi Semedo iyi performans gösterirken gönderilir mi? Yani onu da artık teknik yönetim ondan sonra karar verecekler. Ama Fenerbahçe yönetimi son ana kadar tüm oyunculardan yararlanmak istiyor. Ve oyuncularını çok düşük bedellerle göndermek istemiyor. Şimdi diğer bu oyuncuları isteyen kulüpler de Fenerbahçe'nin içinde bulunduğu durumu, yabancı kontenjanın dolu olduğunu, bu oyuncuları göndermek zorunda olduğunu biliyorlar. Ve ya bonservis bedeli ödemeden oyuncuyu kadroya katmak istiyorlar ya da düşük bedeller öneriyorlar. Çünkü Fenerbahçe göndermek zorunda, eninde sonunda gönderecek diye düşünüyorlar. Ama Fenerbahçe yönetimi de bu konuda gerekirse ben bu oyuncuları kaldırım notlar bazı maçlarda oynatırım. Ama sonuna kadar istediği seviyede bir teklif gelene kadar da şu aşamada bunu bonservis bedelsiz oyuncuları gönderme konusunda oldukça temkinli davranıyor.
1: Tabii dinleyicilerimizin de senin yapmış olduğun ya da bizim yaptığın yorumlardan sonra bir düşüncesi var. Diyor ki Selim İzmir'den Yusuf İrfan abi Fred ve Livakovic'i satamadı bir türlü diye yazmış. Böyle bir düşünce mi var? Fred ve Livakovic'i satman gerektiğini mi düşünüyorsun?
0: Ben mi satacağım ya?
1: Hayır, Fenerbahçe'nin satması gerektiğini.
0: Ben satması gerektiğini. Ben yani şunu söyleyeyim. İki oyuncu da satış listesinde. Onu söyleyeyim. İki oyuncu da satış listesinde. Hatta Fred Atletico Mineiro ile her konuda anlaşmaya vardı. Ve menajeri de şu anda İstanbul'da. Yönetimle görüşmeleri sürdürüyor. Diğer taraftan Livakovic de şu anda sakat. 2 haftada son sakatlığı nedeniyle tedavisi devam ediyor oyuncunun. Dünya Şampiyonası'nda kalan bir sakatlığı var. O da Dinamo Zagreb ve Torino'yla görüşüyor. Hı hı. Ya Dinamo Zagreb'e gidecek ya Torino, ama onun isteği Dinamo Zagreb'de kariyerine devam etmek.
1: Bu hafta her şey netleşir mi?
0: Yani ben bu önümüzdeki 10 gün içerisinde her şeyin netleşeceğini düşünüyorum. Yani ayrılık en azından 10 gün içerisinde.
1: Ayrılıkların belli.
0: Tabii 10 gün içerisinde en az 3-4 tane oyuncuyla yoldan ayrılmasını bekliyorum ben Fenerbahçe'de.
1: Kuralın mesela değişeceğini düşünüyor musun? 10+4'ün.
0: Fenerbahçe yönetimi resmi olarak başvurdu. İstiyor değişmesi.
1: Bunu Okan Buruk yapsaydı vay efendim yapı var falan filan diyenler. Şimdi ama Fenerbahçe istedi diye kısmına deyip mesaj öyle gelmişti.
0: Bir kez de Fenerbahçe istedi diye olsun da biraz Galatasaray virası yapsın yani. Ne diyeyim yani, her zaman Galatasaray'ın istediği oluyordu. Bir kez de Fenerbahçe'nin istediği olsun.
1: Osterwold'e 20-25 teklifler vardı. Ne oldu İrfan abi diye soruyorlar.
0: Devre arasında vardı. Geçen sezon devre arasında ciddi olay transfer teklifler vardı ama şu anda kulübe gelen Osterwold ile ilgili resmi bir teklif yok. İlgilenen kulüpler, menajeri bir kulüp arıyor. Değerlendirme. Eğer şimdi Osterwold için de şunu söyleyeyim. Sol bek oynamak istemiyordu. Hatta Tedesco'ya sol bek oynamak istemediğini net bir şekilde dile getirdi. Gornik Zabze maçında sol bek olarak başladı. Aslında bizim için de büyük bir sürprizdi. Ama burada tabii burada sol bek oynamasını uzun süre sonra sol bek oynadı. Burada hoca ikna etti onu. İsmail Kartal konuştu, kendisini sol bek oynatacağını dile getirdi. Onu ikna etti sol bek oynamaya, ama sol bekte o yeterli, yani sol bekte istenilen performansı gösteremediğini gördük. Osterwolder'in şu anda gelen bir resmi teklif yok. Ama ilgilenen kulüpler var.
1: İrfan, transferin son günü mecbur göndereceksin. Ne hikayesi bu diyor. Anlattığın ben anlamadım diyor. Yabancı oyuncuları zaten göndereceksin diyor.
0: Ama şimdi tamam,
1: satmak için uğraşıyorsun da diyor.
0: Ama şöyle söyleyeyim, şu anda istenilen
1: o zaman gene ödemeyecek misine geliyor konu. Maaşını söyleyeyim, bilmem nesini.
0: O zamana geldiği zaman kiralama yaparsın, başka bir şey yaparsın. Ama bu şekilde şu aşamada istenilen teklifler gelmediği için Fenerbahçe'de mümkün olduğunca o pazarlıklarda elini güçlü tutmaya çalışıyor. Yani oyuncu, eğer diyelim ki sen de hiç bonservis bedeli olmadan oyuncuyu kadroya katmak istiyorsun. Ama Fenerbahçe diyor ki benim Ağustos ayına kadar sürem var. O süre içerisinde ben bu oyuncuları takımda tutacağım. Yani transfer döneminin sonunda. O zaman ya iki taraftan da zaten şu anda göndersen belli bir miktarı ödeyerek göndereceksin, zarar ederek göndereceksin. O zamana kadar elini de tutmaya çalışıyor. Ve pazarlıklarda elini güçlü tutmaya çalışıyor Fenerbahçe.
1: İsmail Hoca'ya karşı iletişimle ilgili uyarıda bulunan birileri var mı?
0: Vardır mutlaka.
1: Ya çünkü diyor ki vallahi kızdırmak ya da dalga geçmek için söylemiyorum. İsmail Kartal Hoca'nın konuşmalarından dolayı Fenerbahçe'nin zarar göreceğini düşünüyorum şeklinde mesaj gelmiş de o yüzden söyledim.
0: Az önce söyledim mesela, Asensio konusunu çok fazla dile getirmemesi lazım hocam. Veya

0: Asensio ile konuştuklarında.
1: Bizim Oçeli, bizim oyuncu, yani daha doğrusu her oyuncu bizim için çok kıymetlidir.
0: Ne zaman
1: oynayacağına oyuncu da ben de herkes bütün ekibimiz olarak karar veriyoruz deyip ben değil. O ben kısmı zaten çok şey yapıyor, herkes onu bekliyor. Onu dediği anda zaten hemen anında, bundan biliyorsun ekmek yiyen birçok medya mensubu var. Hele hele Fenerbahçe'nin içinde, kendi içinde çok daha fazla bunu bekleyenler var. Sen de biliyorsun. O yüzden onu engelleyebilmek adına nasıl tribünlerde kulaklık geliyorsa İsmail Hoca'da bir tane kulaklık verilir mi diye düşünüyorum. Hani maç
0: şöyle sonrasında söyleyeyim. Mesela İsmail Hoca'nın basın Gornik Zabrze öncesi düzenlediği basın toplantısında, maç öncesi bir gün önce düzenlediği basın toplantısında da hep geçmişle ilgili vurgu yaptı. Ben başarılıyım, şöyle yapayım. Ya hocam, hani bu sürekli bunu dile getirmene lüzum yok artık. Yani ya şunu diyebilirdi hocam ben. Artık geçmişi bırak, geçmişi geride bıraktık. Benim bu dördüncü gelişim. Evet, üç kez Fenerbahçe'nin başında geldim. Bu şampiyonluk hasretine son veremedik.
1: Yarım kalan bir hikayemiz var.
0: Bu sezon buna şey vereceğiz, yani buna bu şampiyonluk hasretine son vereceğiz şeklinde bir açıklama. Ya ben sürekli halen ben başarılıydım, İşte ben şöyle yaptım. Hatta mesela son bir açıklamasında da mesela yani Yusuf Akçiçek'le ilgili bir açıklama yaptı. Hı-hı. Şimdi hocam bunu kabul etmek lazım. Yusuf Akçiçek'i tamam, sen Nörsland maçında oynattın. Ama Yusuf Akçiçek'i Türk futbolunu kazandıran da belki beğenmeyeceksin ama Mourinho'ydu. Mourinho ona şans verdi. Daha fazla oynattı. Çok kritik maçlarda görev verdi oyuncu. Ona inandı. Hatta Yusuf Akçiçek'le ilgili Mourinho'nun bizde yaptığı sohbet toplantısında Mourinho şunu söylemişti. Hatta soruyu da ben sormuştum. Yusuf Akçiçek altyapı oyuncusu olarak görmüyoruz. O A takım oyuncusu, bir gün bir maçta Yusuf Akçiçek'i ilk 11 oynarken görürseniz çok şaşırmayın demişti bize. Yani şimdi hani İsmail Hoca bununla ilgili bir açıklama yapıyor. Ben buldum şeklinde. Yani şimdi bunu söylemesi, aslında bunu söylemene gerek yok. Zaten insanlar senin yaptığın iyi şeyleri dile getiriyorlar. Yani sen, yani sürekli kendinden bahsetmene hiç lüzum yok. Zaten iyi bir şey başardığın zaman insanlar seninle ilgili olumlu şeyler söylüyorlar hocam yani. Az önce dedin ya, iletişim anlamında sıkıntı var. Evet, iletişim anlamında çok daha dikkatli olması gerekiyor diye düşünüyorum.
1: İyi şeylerden konuşalım biraz. Ake'nin 45 dakikalık performansı gönülleri fethetti diye yorumlanıyor. Ake'nin çıkma sebebinin ne olduğunu herhalde araştırmışsındır.
0: Evet, şöyle
1: biraz çekme var, biraz şey, yorgunluk olmasın, riske atmayalım. Hiç olmazsa taraftara karşı gösterdik ve bir güven oluştu.
0: Onunla ilgili son gelen bilgi de şu. Nathan Ake ile ilgili herhangi bir sorun yok. Maçta ağrı hissettiği için tedbir amacıyla oyundan çıkarıldı, herhangi bir ciddi sakatlık yaşamasın diye. Tabii Ake'nin daha önce işte kasık badale sakatları yaşadığı için biraz insanlar da endişeye sevk etti. Ama son yaptığımız konuşmanın ardından herhangi bir sıkıntı olmadığını ve rövanş maçında yine forma giyebileceği belirtildi. Nathan Ake zaten Şikriniar, Nathan Ake ikilisi Fenerbahçe'nin ideal stoper ikilisi olacak yeni sezonda.
1: Fred'in menajeri İstanbul'a geldi dedin. Bunun sebebi Fred'le ilgili mi, yoksa Fred'in menajerinin elinde başka bir oyuncu vardı?
0: Yok, Fred'le ilgili.
1: Tamam. Yani
0: önce de çünkü Atletico Mineiro ile her konuda anlaştı. Oyuncu da Atletico Mineiro'ya gitmek istiyor.
1: Flamengo'da galiba.
0: Flamengo'da var.
1: Flamengo'nun da ilgisi var.
0: Yani iki kulüp ilgileniyor. Fenerbahçe'de oyuncuyu, bonservis bedeli de oyuncuyu kadroya katmaya çalışıyor.
1: Maaş dengesiyle ilgili bir sıkıntı olur mu takımda?
0: Şu anda zaten var. Yani maaş dengesi derken şu, zaten Fenerbahçe'nin şu andaki mevcut 3 transfer yapılmadan önce Fenerbahçe'nin kadrosundaki oyunculara verdiği rakam, yani maaş ücreti 150 milyon euro civarındaydı. TFF'nin açıkladığı limit ise 118.3 milyon euro. Yani bunun üzerine Greenwood transfer edildi, bunun üzerine Nathan Ake transfer edildi, bunun üzerine şey transfer edildi. Şimdi Fenerbahçe birçok oyuncusuyla yollarını ayıracak. Ya ve zaten bu maaş dengesini de sağlamış olacak. Şimdi aslında maaş dengesi konusunda şu var. Diğer taraftan şimdi bir oyuncuya 11 milyon euro, 10 milyon euro yıllık ücret verirken, şimdi Osterwold'e geçen sezonun devre arasında takımda kalsın diye Fenerbahçe yönetimi onun sözleşmesinde bir iyileştirme yapmıştı. Yani 800 bin euro, 1 milyon euro civarında bir rakam alıyordu. Onun rakamını neredeyse %100 artırmıştı. Ama gitmeyince şimdi tekrar aynı seviyede bir ücret alıyor. Dolayısıyla orada bir Osterwold'deki hani saha içerisindeki biraz belki de gerginliği, biraz mutsuz gibi olmasının nedenlerinden bir tanesi de bu. Yani oyuncu hayatında ayrılmak istiyor.
1: 2026 Dünya Kupası'na oyuncu gönderen kulüplerin FIFA'dan elde ettiği

0: ettiği gelirlerin kesinleştiğini söyleyelim. City 4.4 milyon dolarla zirvede, Galatasaray 2 milyon dolarla 19. Fenerbahçe ise 1.9 milyon dolarla 21. sırada yer almış.
1: İşte Kante finale çıksaydı 2 milyona doğru giderdik işte.
0: Oynaması gerekiyor mu? Takımda olması yeterli mi?
1: Takımda olması yeterli, fark etmiyor. Kadroda olduğu için veriyorlar.
0: Bak ekranda da Fenerbahçe'nin yabancı oyuncuları var. 17'ye 10, 16'ya 4 şeyler. Uyanlar, uymayanlar.
1: Tamam, şöyle söyleyeyim. Artı 4 kuralına uymayan 7 tane oyuncusu var. Bu 7 oyuncudan ben sana söyleyeyim bak gidecek olanları. Livakovic, Beka, Diego Carlos.
0: 3.
1: Ondan sonra Amrabat 4.
0: 4.
1: Musaba 5. Geri kalan 2 tanesini sen söyle işte. Muriş kalacak, Greenwood tamam. Asensio'yu göndermez, Fred olur.
0: Musaba'yı gönderdin mi?
1: Gönderecek, Musaba gidecek. Kaldı planlamasında düşünülmüyor.
0: Bekao?
1: Bekao kesin gidecek.
0: Carlos?
1: O da gitmesi
0: mutlu. 2, 3, Ederson?
1: Yok, Ederson'a şöyle söyleyeyim. Ederson'la ilgili herhangi bir şey yok. Gönderme gibi bir düşüncesi yok.
0: Fenerbahçe'nin Ederson'un gitme gibi bir düşüncesi
1: yok,
0: var.
1: Yok yok. Onu hocayla görüşüldü. Başkan da görüştü. Herhangi bir şey yok. Şu anda Fenerbahçe'nin kaleci arayışı yok Ederson'la ilgili. Ederson takımda kalacak ve tüm planlar Ederson kalacakmış gibi yapılıyor.
0: Mert'e çok fazla güveniyor mu?
1: Onu hocaya sormak lazım.
0: Yani Tarık gene çok geri planda mı kalacak?
1: Valla bence benim şahsi düşüncem, ben Tarık'ın Mert Ütkü'nün noktadan önde olduğunu düşünüyorum ben.
0: Yani Mert'i de gömmeye çalışmıyoruz. Tabii ki yanlış anlaşılmasın da. Tarık'ın ben iyi bir kaleci olduğunu, onun sonrasında Ederson'un ya da Livakovic'in yokluğunda kaleyi iyi koruyabildiğini, tıpkı Günay gibi Mustera'nın yokluğunda nasıl kaleyi devraldığında yerli olduğu için eleştirildiyse sadece, Tarık'ın da bu şansı hak ettiğini düşünenlerdenim de o yüzden söylüyorum.
1: Ben Tarık'ın ben Mert'in önünde olduğunu düşünüyorum. Açık ve net yani. Geçen sene de söyledim.
0: Tarık iyi bir ikinci kaleci ama Tarık iyi bir üçüncü kaleci değil.
1: Evet,
0: diye
1: evet,
0: söylemek
1: evet,
0: istiyorum.
1: Tarık yani. Evet, iyi bir üçüncü kaleci değil. Tarık iyi bir ikinci kaleci. Evet. Bence ikinci kaleci olarak da Tarık'ın olması gerektiğini düşünüyorum ben.
0: Ya Ederson varsa Tarık ikinci kaleci olur ama Ederson'un da geçen seneki performansı bu sene de aynı olacak anlamına gelmez tabii ki.
1: Yok, şimdi Ederson'un önünde bu kez işte Şiklinyar ve Natanake var. Yine takım arkadaşı, eski Natanake de biliyorsun. Zaten ise Sayın Aziz Yıldırım yaptığı açıklamada ne demişti? Evet, Ederson'un önündeki savunmayı da konuşmak lazım ifadesini kullanmıştı. Şimdi baktığınız zaman daha iyi bir savunma hattı olursa,
0: İyi anlaşılacaklar
1: iyi
0: diyorsun.
1: İyi anlaşırlarsa iyi bir
0: İletişim
1: savunma hattı
0: problemini olur. Çözecekler diyorsun. Ama Ederson'un da herhalde bir düşünmesi lazım. Brezilya'da da bir kere kaleye geçmemesi herhalde performansa dayalıdır diye düşünmesi lazım.
1: Yani mutlaka düşünmesi lazım. Ama şöyle söyleyeyim, Ederson kaliteli bir kaleci. Şimdi Sayın Aziz Yıldırım buna çok inanıyor ve güveniyor. Bunu da her zaman dile getiriyor. Dolayısıyla da Fenerbahçe'nin yeni sezon kadro planlamasında birinci kaleci zaten Ederson. Ve tatilden geç döndüğü için yani Dünya Şampiyonası sonrası her futbolcuya belli bir izin veriliyor yasal olarak. Dolayısıyla burada bu oyuncuya da verilen izin ardından geç döndü takıma. Hani tam zamanda döndü ama takımda bir daha az çalıştı. Dolayısıyla rövanş maçında biz Ederson'u ilk 11'de göreceğiz diye düşünüyorum ben. Yani ilk 11'de Ederson olur rövanş mücadelesinde.
0: Tabii sizin de sorularınız var. Mesela Arşi Brown'la ilgili olarak merak edilenler var. Hiç sayılmıyor. Mesela gidecekleri Arşi Brown'u da ekleyebilir miyiz?
1: Arşi Brown'a çok ciddi transfer teklifler var. Yani sürpriz ayrılıp belki Arşi Brown olur. Ama bu yabancı kuralına göre değişecektir yani. Yani şimdi artı 4 kuralına, şimdi Fenerbahçe biraz planlarını federasyonun vereceği karara göre de aslında şekillendirecek. Federasyon 12 artı 2 gibi bir kuralda karar kılırsa o zaman planlama farklı olacak. 10 artı 4 ile devam edilirse planlama farklı olacak. Şimdi Fenerbahçe'nin elinde artı 4 kuralına uyan Arşi Brown var, Nene var, Şerif var, Diouf var, Fall var, Ömer Fayet var. Yani şimdi zaten elinde artı 4 kuralına uyan 3 tane oyuncu var hani 11'de oynatabileceğin. Şerif var. Hı hı. Ondan sonra Arşi Brown var. Arşi Brown'da da çok ciddi transfer teklifler var İngiltere'den. Manchester United ve Chelsea'nin de oyuncuyla ilgilendiği ifade ediliyor.
0: Şeytanlar diye geçiyor.
1: Evet,
0: şey.
1: Evet, evet. Manchester United ve Chelsea'nin ilgilendiği ifade ediliyor oyuncuyla. Yani bu Türk basında çıkmadı. Bu İngiliz basında yer alan haberler.

0: ve Fenerbahçe eğer beklentilerin düzeyinde bir bonservis bedeli gelirse Fenerbahçe bu oyuncunun transferine izin verebilir. Ama diğer taraftan şimdi artı 4 kullanılan bir uyan bu oyuncu, yabancı oyuncu, yabancı kuralı bu şekilde devam ettiği takdirde Fenerbahçe oyuncunun gidişine izin verir mi? Bu dediğim gibi yabancı kuralının federasyonun vereceği karar konusunda, vereceği kararın ardından netlik kazanacak. Ama bence Arşi Buran takımda kalma ihtimalinin yüksek olduğunu düşünüyorum. Ben takımdan ayrımı hani az önce 5 saydığımız oyuncunun haricinde Fred'in, Osterwolde'nin ayrımı ihtimalinin daha fazla olduğunu düşünüyorum ben.
1: İrfan Can Eğribayat Gençler Birliği'ne mi gidiyor?
0: Anlaştı evet.
1: Anlaştı değil mi?
0: Anlaştı. Zaten bir yıllık bir sözleşmesi kalmıştı. Bazı yerlerde de kiralık gideceği söylendi ama zaten İrfan Can Eğribayat'ın bir yıllık sözleşmesi var. Gençler Birliği herhangi bir bedel ödemeyecek. Bonservis bedeli ama oyuncunun yıllık ücretinin tamamını karşılayacak yani.
1: Böyle bir anlaşma yapılmış durumda. Benim sormak istediğim, senin de gözlemin ya da duyumların da içeride neyse, İsmail Hoca ve yerli oyuncular arasındaki bağ yabancılardan daha iyidir. Bunu hepimiz duyduk, öğrendik, gördük. Ama bir de performans açısından baktığında bir Kerem gerçeği var. Ben Oğuz Altay'la burada Murat Aşık'la program yaparken Galatasaray'ın Kerem'e karşı taraftarının homurdandığı dönemde hep savunucu olmaya çalıştım. Bak oyun anlamında bir son vuruş eksikliği olabilir ama hiç olmazsa Icardi'yi ya da forvet hattında kim varsa onu ne kadar beslediğini kabul etmek gerekiyor. Skor katkısı iyi bir oyuncu. Biraz oyun ona evrilirse çok güzel işler yapabileceğini düşünüyorum ama oyun ona göre evrilmemişse gerçekten çok fazla göze batıyor bu oyun anlayışıyla dedim.
0: Ama çok fazla top kaybetti ya Kornik Sabisa maçında.
1: Yani evet mesela aynı şekilde o dönemdeki bir Kerem'le karşı karşıyayız. Yani savunabileceğim de, savunmak zorunda değilim, avukat değilim gerçi ama savunabileceğim de bir şey yok. Milli takımdaki performansı da çok geriye doğru gidiyor. Fenerbahçe'deki performansı da çok geriye doğru gidiyor. Şimdi bununla ilgili olarak ilk en zayıf halka konumuna gelebilir. Yani ıslıklanma, homurdanma konusunda iki top kaybında tribünler der ki hani bu kadar da sana verilen şans bana verilseydi şu an başka yerlerdeydim durumuna gelir.
0: Kornik Zabiza maçında aslında bunun ilk şeylerini gördük, kıvılcımlarını. Çünkü kaybedilen toplarda falan biraz homurdanmalar tribünlerden yükseldi. Diğer taraftan Fenerbahçe'nin transfer çalışmasına baktığımız zaman ya ne diyoruz, ya forvet ya da sol kanada bir transfer yapma planlıyor. Şimdi sol kanada transfer yaptığın zaman Kerem zaten otomatikman yedek pozisyona düşecek. Rotasyon oyuncusu konumuna gelecek. O yüzden Kerem'le ilgili bakış açısını Fenerbahçe'nin sol kanat arayışında bulunması her şeyi ortaya koyuyor. Demek ki çok fazla güvenmiyor. Güvenilmiyor daha doğrusu.
1: İşte İsmail Hoca'nın ısrarı burada biraz ağır basarsa diye söylüyorum. Çünkü mesela Kerem'i de parlatabilecek olan arkasındaki oyuncu. Hı hı. Yani zaten Levent mi, Arşi mi? Arşi ile çünkü iyi bir anlaşma sağlayamadılar. Onu hep gördük.
0: Osterwolde ile anlaşamadılar. Ama ne zamanki Levent girdi biraz daha şey oldu. Bir de yani Levent'in belki de çok fazla takdir görmüyor ama Levent performansıyla şu aşamada Osterwolde'nin de önünde. Bence Arşi Brown'la da hemen kafa kafaya olur diye düşünüyorum.
1: Levent'in kademe anlayışı da var. Orta sahaya destek tabii. verebiliyor.
0: Kademe anlayışı var.
1: İyi biraz orta, kafa da oraya gidiyor çünkü oradan gelen bir oyuncu olduğu
0: iyi,
1: için.
0: İyi ortalar yapıyor. Kaleye çok net ortaları var Levent'in.
1: Geri dönüşleri iyi.
0: Geri dönüşleri daha fazla. Ve zaten rakibe çok fazla pozisyon da vermedi. Yani orada rakibin etkili oyuncularının çalım atmasına izin vermedi ikinci yarıda girdikten sonra. O anlamda da Levent'in mesela biraz daha hani performans anlamında hep böyle çok fazla gündeme gelmiyor ama bence Fenerbahçe'de de sol beki rahatlıkla oynayabilecek bir oyuncu.
1: O yüzden merak ettiğim konu buydu.
0: Ama Kerem'le ilgili şunu söyleyeyim. Kerem'in şu aşamadaki performansı yetersiz ve çok da fazla beğenilmiyor.
1: Yani onu da zaten hem şey de yazmış. Koray Durkal da yazmış. Fenerbahçe'nin istikametinin doğru olduğunu. Sadece işte oyun kontrolünün elinde tutmasıyla beraber çok fazla toplu oynamak illa skora etki edecek anlamına gelmediğini, bazen topu rakibe de vermesi gerektiğini, sürekli açmak zorunda olduğunu ve saldırmak zorunda olduğunu, hatta İsmail Kartal'ın oyunuyla beraber dedin ya sağa sol geri sağa sol geriye döndü oyun diye. Hani İsmail Kartal geldiğinde sürekli bir hücum anlayışı olacaktı. Gengözü bundan çok mutluydu ya.
0: Sürekli hücum anlayışı.
1: Kızdı çünkü tribünler.
0: Sürekli hücumla bir şey de olmaz yani. Sürekli hücum ederek de bir futbol oynayamazsın. mutlaka zaman zaman oyunun kontrolünü elinde tuttuğunu ve zamana paslaşarak rakibin açıklarını bulup ona göre bir organizasyonla golü bulacağın maçlar da olacaktır.
1: Ya rakibin açık oynuyorsa açıklarını ararsın da rakibin kapanıyorsa sürekli olarak yine Konya maçındaki gibi hatırlıyor musun?
0: Evet.
1: 32 orta ve 0 gol kısmına ama, aynısı Beşiktaş'ta düşmüştü biliyorsun.
0: Evet, evet. Ama burada mesela şimdi onu açacak oyuncular var Fenerbahçe'de kritik oyuncu. İşte Greenwood oyun tam olarak hazır olduğunda çalımlarıyla etkili şutlarıyla onu açabileceksin.
1: Asensio keza.
0: Asensio var. Yani çok elinde Fenerbahçe'nin çok o...
1: Vedat Muriç'i hatırlayacak hava toplarında etkili olabilir.
0: Bu sefer mesela o Konya maçında kafa vuracak oyuncu yoktu Fenerbahçe'de.
1: Evet. Hatta Göztepe maçı için de aynısını söyleyebilirim, evet. Ki En-Nesyri kenarda otururken neden falan diye konuşmuştum. En-Nesyri
0: 35, o zaman Göztepe maçında 35 orta yapmıştın. 35 ortada En-Nesyri kenarda oturuyordu. Son 15 dakikada almamıştı mesela. Ama burada bu sefer Vedat Muriç olacak. Vedat Muriç'in de şanssızlığı sakatlık yaşamasıydı.
1: Yani aslında teknik adamla ilgili olarak söyleyebileceğim şeylerden bir tanesi, bunu İspanya teknik adamı yaptı. Bence bir teknik adamın en büyük cesareti bir oyuncuyu oyundan alabilmek. Hani çünkü en büyük tartışma oyunu neden alamadı? Alamadı gördün mü? Bunu Okonajo için Icardi'ye söylendi. Bunu kötü performansında birçok oyuncu için söyleyebiliriz. Fenerbahçe'de de söylendiği dönemler oldu. Alamadı oyundan diye. Sonra şeye dönüyor. İşte 90'da bir tane gol atıyor ya da bir asist yapıyor. Gördün mü? Böyle oyuncular kalmalı diyorsun ama oyun o değil ki. Yani bak gördün, işte Otamendi'sinden Lisandro Martinez'ine kadar, anladın mı? Oyundan alınında vay be falan diyorsun. Yani birazcık olsun İsmail Hoca'yla tartışmalar olacak ve Fenerbahçeli taraftarların ya da yorumcuların bir kısmı şöyle demeye başladı. Belli bir süre sonrasında kayıt devam edecek diye bir konuşma geçiyor biliyor musun?
0: Ya şimdi...
1: Bak bu çok zarar verici bir şey İrfan mesela.
0: Bunu şöyle söyleyeyim. Yani bunu şu aşamada konuşmak çok doğru değil.
1: Ama işte Fenerbahçe Fenerbahçe'deki en büyük sorun bu.
0: Ama kayıt mesela ne olarak geldi buraya? Yardımcı olarak geldi. İsmail Kartal'la çalışacağını bilerek geldi. Bunu kabul ederek geldi. Buraya yani İsmail şu aşamada kayıt teknik direktörü olacak değildi. Şu anda Fenerbahçe'nin bir teknik direktörü var. O da İsmail Kartal ve kayıtla birlikte çok da uyumlu bir uyumlu çalışıyorlar. Kayıt yabancı oyuncularla İsmail Kartal arasındaki o köprü görevini üstleniyor. Yabancı oyuncularla iletişim iyi. Çünkü çok hem 3-4 tane yabancı dili, ana dili gibi konuşabiliyor. Dolayısıyla bu konuda da hocanın en büyük yardımcılarından bir tanesi. Şimdi hoca şu anda yönetimde İsmail Kartal'ın tamamen arkasında. Ona çok büyük destek veriyor. Ona inanıyor, güveniyor. Şu aşamada bunu söylemek bence biraz... kaos çıkarmaya çalışmak, kriz çıkarmaya çalışmanın başka bir yolu. Yani burada İsmail Hoca'nın bunları düşünmemesi lazım. İsmail Hoca'nın sadece kendi işine odaklanması gerekir. Yoksa İsmail Hoca şimdi biraz duygusal bir insan. Belki bu yorumları, bu şeyleri okuyor. Bununla ilgili söylenenleri okuyor. O da kafasına takabilir. Ama hocanın şunu bilerek hareket etmesi gerekiyor. Ne yazılırsa yazılsın. Tamamen sahaya odaklanması gerekiyor. Sayın Aziz Yıldırım kendisine inanarak, güvenerek onu bir göreve getirdi. Belki tartışmaları da göz önüne alarak onu göreve getirdi. Onun arkasında duruyor, ona inanıyor. Dolayısıyla bu tartışmaların tamamen dışında kalarak tamamen sahaya odaklanması lazım. Takımına odaklanması lazım.
1: O kadar fazla bu konuyla ilgili mesaj var ki onu dile getirmek adına ben bu konuyu açtım. Onu da söyleyeyim. Sonrasında bak hemen okuyorum şimdi. Okan Buruk bayram ediyor, kesin rakibim benimle karşılaşmadan bitirdiler onu diyordur kesin. İzmir'den Yusuf abi, Kerem Galatasaray'da Van Aanholt hem de Angelinho'yu da yedi. Fenerbahçe'de çok kişiyi yer, ortalığı karıştırır. Kerem'i oynatmazsan takım da karışır diye düşünüyorum demiş.
0: Vallahi ona şöyle söyleyeyim, takım karışmaz. Orada Aziz Yıldırım var. Takımın karışmasına izin vermez.
1: Merhabalar, iyi yayınlar, İzmir'den Mert ben. Forvete alınacak isim aşağı yukarı belli mi? İki gündür Ciresi bitti deniyor. Bununla ilgili olarak net bir şey var mı?
0: Şöyle söyleyeyim, şu anda net bir karar verilmiş değil. Çünkü halen şu konuda Fenerbahçe düşünüyor yönetim. Kanat ve bir forvet transferi mi yapalım? Hem kanat hem forvet transferi yapalım ya da sadece kanatlarda da oynayabilen bir forvet mi transferi yapalım? Yani bu konuda karar verecekler. Eğer dediğim gibi bu aslında biraz

0: da yabancı kontenjanına da bağlı. İki transfer de yapabilir. Sadece bir transfer yapıp da şeyi de kapatabilir. Fenerbahçe'nin forvet transferi için aslında isimler gündemde. Cirasi Fenerbahçe'nin gündeminde olan bir isim. Görüşmeler devam ediyor. Watkins'ten vazgeçilmiş değil. Watkins'te birebir bir görüşme gerçekleştirecek Fenerbahçe. Hem Aston Villa ile hem Watkins'te. Ve oyuncuyu ikna etmeye çalışacak. Diğer taraftan Galatasaray'ın da gündemine gelen, Galatasaray'ın da transfer etmesi değil, Rafael Leao. Yani bu Fenerbahçe oyuncuyu, eğer önceliği şu anda oyuncunun Premier Lig'de kalmak, ama Premier Lig'den şu ana kadar beklediği transfer tekliflerini alamadı. Oyuncu Türkiye'ye gelmeyi düşünürse Fenerbahçe'nin de ilgilendiği bir isim. Milan yaklaşık 50 milyon euro gibi bonservis bedeli istiyor Leao'dan. Fenerbahçe'nin de kiralık, satın alma opsiyonu kiralık gibi tekliflerle Leao'yu kadroya katmaya planları arasında yer aldığını söyleyebilirim. Milan'da oyuncunun satışına sıcak bakıyor, oyuncuyu satmak istiyor. Milan'la Leao arasında ayrılık konusunda hemfikirler. Fenerbahçe'de bu oyuncu için devrede. Önümüzdeki günlerde ne olacak hep birlikte göreceğiz. Bir de Real Madrid'de yine genç bir golcüsü var. İspanyol golcü Gonçalo. Ve Fenerbahçe'nin de bu oyuncu için o +23 +4 kuralına uyan isimlerden bir tanesi. Fenerbahçe bu şekilde devam ederse onu da Fenerbahçe'nin transfer listesinde yer aldığını söyleyebilirim. Aslında belli isimler. Rafael Leao da kanat oyuncusu, Fenerbahçe'nin gündeminde yer alan bir isim. Rashford Fenerbahçe'nin gündeminde yer alıyordu. Ancak oyuncu 5 büyüklükte kalmak istiyor. Ya da Manchester United'da kalmak istiyor. Dolayısıyla şu aşamada Rashford gelen tekliflere kapıyı kapattı. Fenerbahçe'nin ilgilendiği bir oyuncuydu. Fenerbahçe oyuncuyu transfer etmek istiyordu. Kulübüyle de kendisiyle de bir görüşme gerçekleştirdi. Ama oyuncu şu anda top 5 ligde kalmak istiyor.
1: İsmail Hoca Semedo'ya hazır mısın diye sormuş. Evet cevabını aldıktan sonra ilk 11'de başlatmış. Bunu kendisi söyledi, evet, diyor. Bir dinleyici Asensio için değilim dediğinde Asensio'nun sosyal medya paylaşımını görünce kafada soru işaretleri doğuyor. Kimse ortalığı karıştırmaya çalışmıyor. Ortalığı İsmail Hoca karıştırıyor
0: diye. Az önce söyledim işte bunu. Hoca bununla ilgili çok fazla Asensio ile ilgili konuşmalarını gündeme getirmemesi lazım. Aslında biraz da bu tartışmalara neden olan şey İsmail Kartal'ın açıklamaları, Sayın Hoca'nın, İsmail Hoca'nın açıklamaları. Çok daha dikkatli davranmak zorunda. Zaten insanlar, az önce bahsettin, yani en küçük bir şeyi arıyorlar tartışmak için.
1: Tabii canım.
0: Ve sen buna izin vermeyeceksin. Onlara malzeme vermeyeceksin.
1: Yabancıları nasıl gönderecek onu bilmiyorum ama demiş İrfan abi, açıklar mı? Hakan'la devam kararı takımın zararı için değil midir diye yazmış ama.
0: Mert Hakan
1: için yazmış mesela. Mert Hakan biraz için... Cengiz Ünder'in mesela daha önce antrenmanlarda iyi performans, hazırlık maçlarında güzel derken UEFA listesine alınmamış olması, işte gönderilme kararı mı alındı, vaz mı geçildi, gözden mi çıkarıldı gibi yorumlar.
0: Şöyle bir bilgi vardı, onu söyleyeyim. Cengiz Ünder'in ayrılmak istediği, Torino'nun bir ilgisi olduğu, ancak hani bu daha kamp şeye alınmadan önce böyle bir bilgi vardı bende. Ve oyuncunun ancak ayrılık içinde işte alacaklar, hani bonservisinin verilmesini istediği yönde bir bilgi vardı. Bence Cengiz, evet, sezon başı kampına çok iyi başladı. Antrenmanlarda çok hırslı, istekliydi. Hazırlık maçlarında da iyi performans ortaya koydu. Ama hocanın bence Cengiz'i almaması bence hatalı bir tercihti, onu söyleyeyim. Bu benim şahsi düşüncem. Bence hatalıydı. Yani Cengiz'den önce belki orada farklı bir tercih de yapılabilirdi. Ama iki oyuncu değişmesi gerekiyordu. O iki oyuncudan tercihini Cengiz ve Mimović olarak değerlendirdi.
1: O da mı gözden çıkarıldı sence?
0: Valla Cengiz de ayrılmak istiyor.
1: Mimović'ten bahsediyorum.
0: Ya Mimović daha henüz gözden çıkarılmadı. Şöyle söyleyeyim, +4 kuralına uyan bir isim. Bekleyip göreceğiz. Yani yabancı kuralına göre bence Mimović'in durumu da şekillenecek. Ama ayrılma ihtimali yüksek oyunculardan bir tanesi. Şimdi şu açıdan Fenerbahçe için yararlı oldu. Onu hazırlık maçlarında görmesi, oynatmak veya kamp çalışmalarında görmek. Şimdi Mimović'i Fenerbahçe sezon başında hani hiç oynatmadan, hiç kamp çalışmalarına dahil etmeden, hazırlık maçlarında oynatmadan

0: bana göndermek istese belki hiçbir kulübü istemezdi. Ama şu anda birçok Süper Lig kulübünün Mimović'i kadroya katmak istediği veya Fenerbahçe'nin oyuncunun Fenerbahçe'nin oyuncuyla ilgili vereceği kararı beklediğini söyleyebiliriz. 2-3 tane Süper Lig kulübü şu anda Mimović'le ilgileniyor.
1: Federasyonun size son bir kıyak yapacağını, 10+4'ü değiştireceğini söylemiş. Merak etme İrfan'cığım demiş. Takma kafana takma diye de yazanlar var. Galatasaray için ne zaman bir şey yapmış ki federasyon? İrfan bir açıklasın da bilelim diyor. Fenerbahçe'nin başarılı olabilmesi için yönetimin İsmail Kartal'a konuşma yasağı getirmesi gerektiğini söylüyor. O zaman kayıt çıksın diyor. Kayıt çıkarsa da tartışmanın ağababası olur yani.
0: Tabii tabii canım.
1: İsmail Hoca varken kayıt orada konuşursa. İsmail Hoca sürpriz ayrılık olur demiş. Fenerbahçe'nin bu oyunla ligde 3 hafta 6 puan kaybetse ne olacak? Bu oyunla ilk 3'e giremez. Katılır mı İrfan 25 diye yazmış.
0: Çok vallahi erken. Yani şöyle çok erken. Çünkü niye? Daha sezonu açtın. İlk resmi maçını oynadın.
1: Hayır, Galatasaray ilk 2 hafta puan kaybetse şampiyonluktan kopacak mı yani?
0: Yok şimdi? Şöyle söyleyeyim. Daha Greenwood daha gelecek bu takıma. Asensio %100 hazır hale gelecek. Ondan sonra Vedat Muriç takıma dahil olacak. Yani burada bence biraz daha işte Ake
1: İspanya ilk maçında fil dişi sahilinde mi berabere kaldı? Evet, kupayı aldığında. Evet, evet. Arjantin Katar'dayken Suudi Arabistan'a mı yenildi? Berabere mi kaldı bir şey olduğunda mesela? Ne oldu yani ilk maçlarda bunlar olduğunda? Yani?
0: Ama işte dediğim gibi şimdi daha bu yeni transferler daha yeni takıma dahil oluyor. O yüzden biraz daha beklemek lazım. Hemen daha ilk maçın ardından hemen olumsuz senaryolar çizmemek gerekiyor. Şimdi zaten erken form tutmak da çok da iyi değil. Biliyorsun erken form tutanlar takım belli bir süre geçtikten sonra ilk yarının sonlarına doğru form olarak da düşüyorlar. Dolayısıyla yavaş yavaş form tutarak ama form tutarken de maçlarda iyi sonuçlar alarak yoluna devam etmesi gerekiyor Fenerbahçe'nin. Ben hani şimdi burada 1-0 yendin. Ben rövanşta da Fenerbahçe'nin yeneceğini düşünüyorum. Bu kez daha farklı olacaktır diye söyleyebilirim.
1: Ligin ilk maçında Gençler Birliği'yle mi oynuyorsun?
0: Evet. İrfan Can Eribayat'ı da oraya veriyoruz. Benim aklıma gelen şeyi aynısını söylüyor. Hatta bir arkadaş...
1: Hemen yazmışlar. Sen de demişsin ki bir bedel ödemeyecekler. Ya ödeyecekler. İlk maçta öderler. 3 puanı verirler diye. Hemen yazmışlar ya. Çok tehlikelisiniz arkadaşlar. Hayır, ondan sonra sen bilmem ne. Vay efendim.
0: Bir şey söyleyeceğim. Ne olur biliyor musun bak şimdi. Fenerbahçe ben hatta bizim Gençler Birliği'ni orada Ankara'da yakından takip eden bir arkadaşla konuştum. Önceden beraber de birlikte çalışmıştık. Hani ilk maçta Fenerbahçe'ye karşı oynadığını düşün. İrfan Can Eribay'da o maçta panter kesili gol yemez söyleyeyim bak.
1: Ya.
0: Bir de öyle düşünmek lazım. Tersi düşün.
1: Var mı örneği hatırlıyor musun?
0: Var canım niye yok. Tarık Çetin şeyde oynarken iyi performans sergilemişti yani. Kim vardı? Alanya Spor'daki kaleci Ertuğrul.
1: Evet o şey Mert Günok da performansıyla Fenerbahçe maçında
0: işte. Ertuğrul'un burada Saracoğlu'nda müthiş bir performansı vardı. İnanılmaz kurtarışlar yapmıştı. Berabere bitmişti o maç.
1: Okan Buruk 4 sene üst üste şampiyon yaptı ama en ufak bir durumda gönderilebilir. Bunun nedenini Sayın 25'e sormak lazım. Rahmi Şen yazmış.
0: Galatasaray cephesine soracaksın bana sormayacak. Galatasaray başarısız da tahammül etmiyor. Yani küçük başarısızlıkta hemen şey yapabiliyor. Değişime gitmek istiyor. Yani şimdi düşün transfer yap. Transferde hani şimdi Beşiktaş transfer yapıyor. Fenerbahçe transfer yapıyor. Galatasaray şimdi transferde biraz geri kaldı diye inanılmaz Dursun Özbey'i eleştiriyorlar mesela. Hani Galatasaray çok fazla bir şey kaybetmedi ki aynı kadrosunu koruyor mesela. Geçen sezon 4 sene üst üste şampiyon olduğu kadrosundan bir tek Icardi ayrıldı. Icardi geçen sezonda iyi performans ortaya koyamamıştı. Bunu açık söylemek lazım. Ya oturmuş bir kadrosu var. Aslında Fenerbahçe'nin de şimdi Fenerbahçe'de niye biz hep kadro kalabalığından bahsediyoruz? 43 tane oyuncudan bahsediyorsun mesela 41-42 tane oyuncu. 43 tane oyuncu. Taraftarların sürekli yeni isimler istemez. Sezon başında şu takımdan hangi oyuncu istemiyorsun deseydin herhalde Fenerbahçe'nin taraftarlar 1-2 oyuncu hariç hepsini değiştirin derlerdi. Zaten bu transfer hoyratlığı işte biraz şımarıklık bu noktada işte Fenerbahçe'nin şu anda sözleşmesi devam eden 43 tane oyuncusunun olmasına neden oldu. 24 23 tane 24 tane yabancı oyuncum var.
1: Şimdi tabii bugün kadroda olamayacak belki ama Beşiktaş'ın Midtjylland maçı var.
0: Ve Trossard.
1: Trossard'ın kadroda olamayacak oluşu tatile gitti biliyorsun.
0: Dünya şampiyonası sonrası da oynanıyor.
1: Yalnız kalede Nübel'i izleme şansını yakalayacak Beşiktaş
0: bence
1: taraftarı.
0: Bence çok iyi bir transfer.
1: Murillo, Agbadu, Emirhan, Kuattara defans hattını, Salih'i Orkun'u yan yana izleme imkanını, Olaytan, Çerni ve İlhan biliyorsun ki İlhan Fakılı genç bir oyuncu ama İtalyano'yu da çok şaşırtmış. Hem hazırlık maçlarında attığı iki golle kale önünde ne kadar soğukkanlı bir oyuncu olduğunu ben izleyince gerçekten onu ne kadar kullanabileceğimi düşündüm diyor. Daha ısırgan, daha sert olması gerektiğini o da biliyor. Ben de anlatıyorum ona diyor ama bugün şans vereceğim diyor. Olaytan, Çerni, İlhan forvet hattıyla da bakalım bugün İnönü'de Tüpraş Stadı'nda neler olacak saat 21'de Esport Plus yayınlayacak bugün.
0: Şu maçın rövanş mücadelesini de yine Esport Plus yayınlayacak.
1: Buradaki maçları TV 100 yayınlayacak
0: evet,
1: diye duydum.
0: Evet elemeleri
1: öyle. Öyle bir anlaşma yapılmış.
0: Elemeleri ama rövanşı Esport'ta yayınlanacak.
1: Esport Plus da rövanş maçlarının yayın haklarını almış durumda. Hayırlı olsun. İnşallah devam edecek.
0: Ama Beşiktaş'ın şanssızlığı, kura şanssızlığı.
1: Yani, çok kötü. Yani hani konferansa inşallah kalmaz. Çünkü konferansta kaldığında kimler geliyor. Öyle konferans değil artık yani.
0: Bir şey söyleyeyim sana. Midland'ı geçtikten sonraki kura daha kolay. Beşiktaş için.
1: Evet.
0: Çok enteresan değil
1: mi? Yani şu maçı atlattığında UEFA'da ilerleme şansı daha yüksek.
0: Evet. Midland'dan sonraki kura çekimi hani baktım takımlarına, rakiplere daha kolay Midland'dan yani.
1: Bunun açıklamasını geçen gün Vole'de Onur Tuğrullar yaptı. İnanılmaz güzel bir araştırma yapmışlar. Tebrik ediyorum buradan, sevgiler saygılar Neosport ve Vole ekibine. Onur da canımdır. O da mesela bunun araştırmasını yapacak. Konferansa aman kalmasına döndü konu da. Bakınca Bragalar evet, falanlar filan inanılmaz takımlar var.
0: Konferansta da bayağı şey. Yani elemelerde de şey. Direkt konferansta elemelerde de çok ciddi rakipler var.
1: Biz saat başına gidelim. Hem Beşiktaş'ı konuşalım. Hem Fenerbahçe ile ilgili gelen sorulara da bakalım. Ne olacak ne bitecek hep beraber gözden geçireceğiz. Gelen mesajlarla belki telefon bile alırız ilerleyen dakikalarda. Ayrılmayın, az sonra birlikteyiz.
2: Doğan Öncel ve İrfan 25 ile soru cevap devam edecek.
3: Reklam.
2: 1 gram altını bile kapınıza getiren

0: Reklam bitti. Reklam.
1: Şehrin sıra dışı Ford modelleri şimdi çok daha avantajlı. Explorer ve Capri şimdi 300 bin TL'ye 6 ay %0 faiz avantajı ve %4 takas indirimiyle Ford yetkili satıcılarında. Üstelik Capri'de test sürüşüne gelenlere ek %3 indirim fırsatıyla. Ayrıntılı bilgi Ford.com.tr'de.
2: BTV ödemelerinde 4 taksit fırsatı Ziraat Katılım Bankkart'ta. Siz de hemen Ziraat Katılımlı olun. Avantajlar dünyasına katılın. Ayrıntılar ziraatkatılım.com.tr'de.
3: Opel sahiplerine önemli bir duyurumuz var. 2018 model yılı ve öncesi Astra, Cascada, Meriva, Mokka, Signum, Vectra ve Zafira model araçlarda hava yastıkları güvenlik riski nedeniyle ücretsiz olarak değiştirilecektir. Detaylı bilgi için Opel.com.tr'de sorgulama yapabilir ya da 0850 399 2256 numaralı Opel iletişim hattını arayabilirsiniz.
0: Reklam bitti.
4: Radyo Gold'de kısa paslar zamanı.
5: Beşiktaş, hücum hattı için büyük bir Premier Lig hamlesi yaptı. Siyah beyazlar Arsenal forması giyen Leandro Trossard'ı kadrosuna kattı. Hücumun solunda ve merkezinde görev alabilen Belçikalı oyuncu dar alan becerisi, iki ayağıyla bitiriciliği ve ceza sahasına yaptığı zamanlamalı koşularla öne çıkıyor. Peki Leandro Trossard kimdir? Trossard'ı inceleyeceğimiz 100 saniye videosu kısa paslarda başlıyor. Trossard 4 Aralık 1994'te Belçika'nın Maşmelen kentinde dünyaya geldi. Futbola ülkesinde başlayan Trossard'ın kariyerindeki en önemli duraklardan biri Genk oldu. Genk altyapısından A takıma yükselen Belçikalı oyuncu gelişim sürecinde Lommel United, Westerlo ve Ohleven gibi takımlarda kiralık olarak oynadı. Bu dönemler ona düzenli maç temposu kazandırırken Genk'e döndüğünde daha hazır ve daha üretken bir oyuncuya dönüşmesini sağladı. Brighton'a gitmeden önce Genk çatısı altında 120 maça çıkan Trossard 39 gol ve 21 asistlik skor katkısı yaptı. Bu performans da onun Belçika dışına çıkıp Premier Lig'e adım atmasının önünü açmıştı. 2019 yazında Brighton'a transfer olan Trossard, İngiltere'de ilk döneminden itibaren farklı rollere uyum sağlayabilen yapısıyla dikkat çekti. Premier Lig temposuna alıştıkça oyun içindeki etkisi de arttı ve Brighton formasıyla 121 maçta 25 gol, 15 asist üretti. Ancak Brighton kariyerinin sonu sakin geçmedi. De Zerbi ile yaşadığı kriz sonrası kadro dışı kalan Trossard için ayrılık süreci başladı ve bu süreç Arsenal'in devreye girmesiyle yeni bir hikayeye dönüştü. Ocak 2023'te Arsenal'e transfer olan Trossard ilk bakışta rotasyonun güçlendirecek bir hamle gibi görünüyordu. Fakat Londra ekibinde kısa sürede sadece alternatif bir oyuncu olmadığını gösterdi. Arsenal kariyerinin en dikkat çeken maçlarından biri Fulham deplasmanında geldi. Trossard o maçın ilk yarısında 3 asist yaparak Premier Lig tarihine geçti ve yeni takımına ne kadar hızlı uyum sağladığını göstermişti. Arsenal formasıyla 174 maçta 36 gol ve 38 asistlik katkı veren Belçikalı oyuncu özellikle sıkışan maçlarda oyuna girip oyunun skor yönünü değiştirebilen isimlerden biri oldu. Her zaman ilk 11'in değişmez parçası olmadı ama Arteta'nın elinde güvenilir bir hücum silahına dönüştü. Milli takım tarafında da uzun süredir Belçika forması giyiyor. 56 maçta 16 gol bulan Trossard, 26 Dünya Kupası'nda da özellikle ürettiği gol fırsatlarıyla dikkat çekti. Trossard'ın oyununu anlatırken ilk söylenecek şey klasik bir çizgi oyuncusu olmadığı. Saf hızıyla rakip bekleri geçmekten çok dar alanda doğru açıyı buluyor ve ceza sahasına zamanında giriyor ve iki ayağıyla tehdit yaratabiliyor. Bu yüzden savunmacılar onu tek bir yöne kapatmakta zorlanıyor. Ama bu profilin sınırları da net. Trossard'dan açık alanda patlayıcılık, sürekli birebir de adam eksiltme ya da fiziksel üstünlük beklemek doğru olmaz. Bazı maçlarda oyunun içinde kaybolduğu bölümlerde Beşiktaş'ın dikkat etmesi gereken noktalardan biri. Trossard, Genk'ten çıkıp Brighton'da Premier Lig'e alışan, Arsenal'de üst seviye rekabetin parçası olan ve Beşiktaş'ın gündemine gelen önemli bir hücum oyuncusu. Peki Trossard, Beşiktaş hücumuna seviye atlatabilecek mi? Yorumlarınızı bekliyoruz. Burası Kısa Paslar. Hoşçakalın.
4: Bu içeriğe ve daha fazlasına Kısa Paslar YouTube kanalından ulaşabilirsiniz.
6: Doğan Öncel ve İrfan 25 ile soru cevap devam ediyor.
7: Devam ediyoruz. Mutlu sabahlar bir kez daha. İrfan 25 ile birlikteyiz. UEFA Avrupa Ligi mücadelesi siyah beyazlı kulüp için siyah beyaz sayfa anlamına geliyor. Hatta o siyah sayfayı kaldırıp tamamen beyaz sayfa açma durumu. Vincenzo Italiano'nun yanı sıra Nübel, Kuattara, Salih Özcan ve İlhan Fakılı da taraftarla ilk kez buluşacak. Az önce bunları konuşmuştuk ve kaptan Orkun Kökçü de maça hazır olduklarını vurguluyor. Tecrübeli futbolcu, herkes %100 durumda. En önemli şey kazanmak. Hocamız bizi çok iyi hazırladı. İyi bir kamp durumu var diye devam etmiş. Geçen sezonun ikinci yarısındaki gibi gollerime devam etmek istiyorum. Kaptanlık görevimi de en iyi şekilde yerine getirmek istiyorum diye konuştu ki Orkun'un sahiplenmesi ve liderlik özelliği çok kıymetli değil mi?
8: Evet. Yani ben Orkun bence bu sezonda özelinde çok daha iyi performans ortaya koyacaktır Beşiktaş'ta. Ama Beşiktaş ona güvenerek, inanarak çok ciddi bir bonus bedeli ödeyerek oyuncuyu kadroya kattı. O da performansıyla bence bu şeyi karşılayacaktır. Bir de Salih Uçan'la bence transfer edilmesi, iki tane milli takımın ilk orta sahanın iki rotasyon oyuncusunun transfer edilmesi Beşiktaş adına önemli bir kazanım olacak. Yabancı kural nedeniyle zaten yerli oyuncuların çok önem arz ettiği bir durumda Beşiktaş'ın şimdi orta sahasında iki tane milli takımın iki tane orta saha oyuncusu var. Bu çok önemli. Beşiktaş adına. Ara İsmail Yüksel de istiyordu Beşiktaş, biliyorsun.
7: Kadroyu güçlendirmek adına çalışmaların sürdürüldüğünü söyleyen Italiano dün basın toplantısında...

0: Aydın'ı istiyor mesela değil mi Beşiktaş? Oğuz Aydın'ı. Ha, Fenerbahçe vermiyor. Vermeyecek yani, onu söyleyeyim. Beşiktaş çok ısrarcı.
1: Oğuz'u oynatacak mı?
0: Bir şey söyleyeyim. Beşiktaş çok ısrarcı o konuda. Serdar Adalı'yla Sayın Aziz Yıldırım da görüşmüş Oğuz Aydın transferi için. Ama Fenerbahçe vermeyi düşünmüyor şu aşamada.
1: Burada sadece mesela başka bir yönetim olsaydı, Saadettin Saran yönetimi ya da Ali Koç yönetimi olsaydı, Oğuz Aydın Beşiktaş'a ya da Trabzon'a gider miydi?
0: Olabilirdi gibi.
1: Burada çünkü şu stratejiden ilerliyorum. Aziz Başkan rakibim güçlenmesin diye oyuncuyu tutma gibi bir durum, hele hele yerli bir oyuncuysa, bunu yapar diyebilir misin?
0: Yapar.
1: Teşekkür ederim. Cevap bu kadar, yeterli, net zaten.
0: Ya şöyle söyleyeyim. Ya şimdi bir de Oğuz Aydın bence
1: Oğuz da, oynamak istiyor abi.
0: Tabii Oğuz zaten oynamak istediği için Fenerbahçe'den bir ara geçen sezon Trabzonspor'a transferi son gün iptal oldu biliyorsun. Hatta yurt dışından da Oğuz Aydın'a transfer teklifleri vardı. O teklifleri de değerlendiriyordu. Ama İsmail Kartal'la birlikte Oğuz Aydın çok daha fazla forma şansı bulacaktır. Oyuna girdi biliyorsun şey maçında. Oyuna girdikten sonra da oldukça etkili oldu.
1: Şimdi Beşiktaş'ta Oğuz Aydın heyecanı yaşandı bir ara, olur mu olmaz mı? Çünkü Orkun çok istiyordu. Salih gibi.
0: Bir şey söyleyeyim.
1: Onunla da çok iyi anlaştığını.
0: Çok ciddi, çok iyi bir yerli rotasyonu oluşturmuş olacak Beşiktaş, düşünsene yani o zaman, evet. Yabancı şeyde Salih.
1: Ama tabii ki Orkun, gözler Oğuz. Tamamen Beşiktaş'ta Salah'a dönmüş durumda. Bu olayda bitti gibi gözüküyor. Hatta Abbas yola geldi. Yolcudur Abbas değil de Abbas yola geldi gibi söyleniyor. Menajeri biliyorsun. Ve bu arada Remy Abbas'ın tek engel olduğu söylenirken, Başkan Serdar Adalı ise bu kritik görüşmeleri aceleye getirmeden stratejik bir şekilde yürütüyor. Abbas'ın başlangıçta istediği %35'lik komisyon oranı giderek aşağı düştüğü söyleniyor. Sözleşmeler imzaya hazır hale geldiği, menajerle son detayların netleştiği anda Beşiktaş'ın resmi adımı bir hayli hızlı atacağı, kısacası kara kartalı attık Salah transferinde mutlu sona çok yakın haberlerinin verildiği söyleniyor ki, sana da öyle sıcak geliyor mu?
0: Evet, yani zaten bizim gazetede de Doğan var, Doğan Gündoğdu, o da haberleri veriyor. Hatta Doğan bir haber yapmıştı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan da bu transferi için.
1: Dün onu İsmail Er de yazdı.
0: Evet,
1: hatta işte hem ülke tanıtımı açısından hem de böyle güzel bir oyuncu ülkemize getirdiğiniz için, getirmeye çalıştığınız için diye. Hani gerekirse ne destek varsa verilebilir'e döndü mü konuya bağlandı. Tıpkı bir Kante transferi gibi mi olur? Ya da ne bileyim, daha önce Vedat Muriç transferinde mi devreye girilmişti falan, böyle şeyler yaşanmıştı ya.
0: Yani tabii şey olabilir yani, sonuçta Salah gibi dünyaca ünlü bir yıldızın Türkiye'ye gelmesi Türkiye'nin tanıtım açısından önemli. Onu söyleyeyim. Beşiktaş açısından da önemli arz ediyor. Ama tabii şu var. 34 yaşında değil mi? Ama Beşiktaş'ta bonservis bedeli ödemeyecek. Öyle biliyorum. 1+1 yıllık bir sözleşme imzalayacağı yönünde bir bilgi vardı. Salah gibi ne olursa olsun çok önemli bir yıldız ismin Türkiye'de oynayacak olması Türkiye'nin tanıtımı açısından da çok önemli.
1: Şimdi gerçekten bir de forvet ihtiyacını giderirse sol tarafta Trossard gibi Dünya Kupası'nda da kendini ispatlamış ve gerçekten beğeni toplamış bir oyuncu, sağ tarafta da Salah, işte abi geçti artık yaşı, oydu buydu derken, ama şu gerçeği düşünüyor herkes mesela, hani Türkiye Ligi'nde leblebi gibi şeklinde yorumlanır ya hemen.
0: Aslında Türkiye Ligi'nin leblebi şeklinde olduğunu düşünmüyorum. Bizim Türkiye Ligi aslında çok sert bir lig.
1: Çok sert bir lig.
0: Yani birçok Avrupalı futbolcu yani buraya geldiği zaman ilk başta onlar da belki öyle düşünüyorlar.
1: O kadar kapanan takımlara karşı açık oynanan futbolda Greenwood da etkili olur. Onun sonrası da Kerem de etkili olur. Ama kapanan savunmalara karşı bu oyuncuların hele biraz da yaş aldıktan sonra daha büyük sıkıntı yarattığını
0: hep beraber gördük. Çünkü yaş aldıktan sonra sakatlık dönüşleri zor oluyor işte oyuncuların. Yani bir sakatlık yaşadığı zaman onların dönüşleri daha zor oluyor. Daha uzun sürede sahalara dönüyorlar. Ama Salah ne olursa olsun, yani Salah'ın kim tartışabilir ki Salah'ın şeyini?
1: Mesela şu an mevcut kadroda yer alan oyunculardan Beşiktaş formasıyla yalnızca Raşit Zan'ın ve Semih Kılıçsoy'un Avrupa mücadelelerinde golü var.
0: Abi Beşiktaş'ın forvet transferi yapması lazım.
1: Ama bugün
0: Salah mesela, Salah'a güvenip Salah işte Trossard, Salah da forvette oynayabilir düşünce forvet transferi yapmazsa Beşiktaş'ta.
1: Güzel iki tane duran topta bugün Agbadu'nun, Emirhan'ın, Kuattara'nın etkili olabileceğini.
0: Kuattara'nın performansını işte, merak ediyorum. Bak,
1: ben de çok merak ediyorum.
0: Yani Kuattara biraz...
1: Herkes Salih Orkun'a yönelecek gibi gözüküyor ya da Nübel'e bakacak kalede nasıl acaba diye. Çünkü bir kalecimiz var artık ama diye düşünüyor.
0: Nübel iyi kaleci. Mesela Fenerbahçe ne der sonunda yollar ayrılsaydı eğer, ben Nübel gibi bir kaleciyi transfer etmesini isterdim Fenerbahçe'nin. Ya sonuçta milli takımın kalecisi.
1: Olaytan, Çerni, İlhan. Beşiktaş'ta Ohu besleyecek olan isimler. Bugün
0: orada bir soru işareti var herhalde senin.
1: Ya soru işaretim yok aslında. Ben Çerni'nin İtalyano ile ilişkisini çok merak ediyorum. Sergen Hoca ile ilişkilerinde biraz böyle bir hafif fluluk vardı.
0: Ama Sergen Hoca onu zaman zaman oyundan alıyordu. Çok daha fazla oynat bir şey yapmıyordu.
1: Suratının yani düştüğünü zaten ekranlara yansımasından dolayı anlayabiliyorduk.
0: Ben Çerni'yi
1: yok mesela, bir şey deniliyordu ama
0: Çerni'nin mesela Fenerbahçe'ye karşı oynadığı maçları izliyordum eski takımında.
1: Rafa'dan sonra da tabii, zaten tabii, hani bir oyuncu olmuş. Daha mı acaba zayıf halka konumuna geldi diye.
0: Ama orada Hoca ile arasında bir sıkıntı olduğu net bir şekilde belliydi. Oyundan çıkarkenki yüz ifadesi.
1: Ben mi yani bütün sorumlu der gibi çıkıyordu. Ben niye oyundan alınıyorum diyordu. Ama bu sefer işte bir hazırlık kampı ya da ikili ilişkilerde İtalyano ile veya Çerni arasındaki diyalog nasıl? Oraya bakmak lazım. Olaytan'ı, o pırpır yeteneğini biraz biliyorsun, hani Ziraat Türkiye Kupası'ndan elenme durumundaki üzüntüsünü biliyorsun. Bir borcum var taraftara karşı derken o hırsı bugün görebilmek lazım. Oh gene de bir Güney Kore disiplini var sonuçta, oraya da bakıyorsun. Orada da mesela neler yapacağı şüpheli. Çünkü bazen tavşan çıkartabiliyor şapkadan. Yani güzel maç olacak. Bugün soru işaretlerinin kaybolması açısından, yani hem yeni transferleri izleme hem de oyun sistemin ve İtalyano'nun nasıl bir mantaliteyle, şöyle söyle, Beşiktaş manifestosu diye açıkladı biliyorsun dünkü basın ben toplantısında.
0: Çok ciddi bir rakip ama Midland yani. Yani belki de bu turnuvada hani şey dersen, ilk ismini duyduğun zaman yani çeyrek final, yarı final oynayabilecek takımlar arasında gösterirsin Midland. Beşiktaş için de çok ciddi bir sınav olacak. Hazırlık maçlarını izlemedim Beşiktaş'ın, açık ben hep söyleyeyim. Sen nasıl gördün bilmiyorum ama halen eksikleri
1: yani tam
0: var.
1: Bir kadro olarak değildi ya tabii
0: ama,
1: ki.
0: Ama halen eksikler var Beşiktaş'ın. Ya böyle bir durumda ilk resmi
1: ama taraftarıyla buluşacak olması, aynı şekilde Fenerbahçe'de de takımın nasıl önüne taşıdıysa, bugün de herhalde bir kendini göstermek isteyen bir oyuncu anlayışı herhalde tahmin ediyorum 90 dakikaya yansıyacak ya,
0: umarım
1: gibi gözüküyor.
0: Puanla, yani umarım galibiyetle ayrılır Beşiktaş. Çünkü ülke puanının artması gerekiyor. Tüm rakiplerimiz turnuvalarda yoluna devam etsin. Tek isteğimiz o. Bu mesela arada Başakşehir mesela dün bence beklenmedik bir puan kaybı yaşadı Inter Turku karşısında.
1: Bir birlik bir beraberlik, dünkü maçın da detaylarını verelim. Aslında öne geçti hatta konuk ekip dakika 16'da Jepa'nın golüyle, 34'te de Şomurodov'un şutu direkten dönerken, 54'te Emin Bayram kafa vuruşuyla skoru eşitledi. Başakşehir'in turu geçmesi için haftaya Perşembe günü deplasmanda oynanacak mücadeleyi mutlaka kazanması gerekiyor. Başakşehir'de de Sami Hoca tur için orada bitireceğiz işi diyor. Nuri Şahin'in de ekibinde ve Nuri Şahin için de şunu söyleyebilirim. Buradaki oyun biraz tartmaydı dedi. Orada daha net bir skor alacağız. Başlangıçta bir yol kazası olsun istemiyoruz diye de devam etmiş.
0: Evet, şöyle söyleyeyim. Onlar tabii lige erken başladılar. Lig mücadelelerini devam ettiriyorlar. Başakşehir'de ilk resmi maçını oynadı. O yüzden biraz belki sıkıntı yaşamış olabilirler. Ama tabii rövanşta mutlaka daha etkili bir futbol bekliyoruz Başakşehir'den. Onların da üst turlara geçmesi
1: gerekiyor. Şey söylüyorlar mesela, biz de zaman zaman konuşuyoruz. Bak böyle Temmuz'da ve Ağustos'ta böyle sıcak anlarda maç etmek çok kolay değil. Akşam saati de olsa. Hem sıcak havanın ve nemin vermiş olduğu etkiyle beraber, hem de daha yeni başlamış olmanın getirdiği biraz tedirginlik de var. Çok da yüklenmek istemiyor oyuncularda. Yani o kamp dönemi ve hazırlık dönemleri, işte burada sıkıntının en büyük nedenlerinden bir tanesi kadro planlamasını erken yapabilmek. O da çok mümkün olmuyor şu dönemlerde. Eskiden hatırlamıyor musun? Sezon açılışları yapılırdı kulüplerde. Transferler tanıtılırdı daha lig başlamadan oyunculara. Bir hazırlık maçında da bir oyunla da yola başlanırdı.
0: TSE'de turnuvaları vardı.
1: He, onlarla başlardı mesela.
0: Aslında hazırlık maçları TSE'de turnuvası gibi oluyordu. Yani 3 büyük takımların İstanbul'daki mücadelesi. O turnuvanın kalkmasının neden olan biliyorsunuz sakatlıkta Fenerbahçe'de

0: İngel sakatlanmıştı. Bursa'dan mı transfer etmiştik, öyle olması lazım. Golcü futbolcu. Orta saha şeyinde öyle hatırlıyorum.
1: Alişen mi bitirmişti?
0: Yok
1: Aziz Yıldırım bitirmişti değil mi?
0: Pingel sakatlanmıştı. Pingel çok önemli gol. Bursa'dan transfer etmişti Fenerbahçe. TSD maçında sakatlanmıştı. Aziz Yıldırım da o zaman çapraz bağımında koparılmıştı o zaman. Aziz Yıldırım da turnuvanın son şey yapmıştı, turnuvayı artık iptal ettirmişti.
1: Vallahi bir kez daha tekrarlayayım. Beşiktaş'ın Muhammed Salah transferinde daha önce sorun çıkartan oyuncunun menajeri Rami Abbas'la anlaşmaya varıldığı söyleniyor. Siyah beyazlar Mısırlı oyuncuyla ilgili 2 yıllığına 25 milyon euroya söz kestiği söyleniyor. Ki rakam nasıl? 25 milyon. 2 yıllığına.
0: Güzel.
1: Yani 25 güzel geliyor değil mi artık?
0: Tabii rakam olarak güzel bir rakam. Tavsiye ederim Fatih.
1: %35 komisyon istemesi nedeniyle bir pürüzün giderildiği söyleniyor. Yani Serdar Adalı imza parası, komisyon vesaire olmak üzere toplamda 13 milyon euroya yakın bir ücret ödeyecekmiş.
0: Yıllık ücret.
1: Menajeri falan dahil işte.
0: Hayır, Salak kaç alacak?
1: İşte 12 küsür alacak o.
0: 12,5 milyon.
1: 25'e bitiyor oyuncuyla beraber. 13 milyon da 26-27 civarında, 2 milyon da menajere gidiyor galiba.
0: Menajere daha fazla gider o ya.
1: Yani öyle söyleniyor işte.
0: 2 milyondan daha fazla gider. Çünkü Kante'nin menajerine verilen rakam çok yüksekti.
1: Thulberg, Mike Thulberg de Mijlen teknik direktörü, Beşiktaş'a saygı duyduklarını belirtiyor. Ancak kendilerimizi de inanıyoruz. İki maçta da Beşiktaş'ı zorlamak için elimizden geleni yapacağız. Bizde 17 farklı milletten oyuncu var. Tipik bir Danimarka takımı değiliz. Finansal gücümüz az. Kendi stilimize göre oynuyoruz. Geçen sene büyük takımlara karşı iyi mücadele gösterdik. Yine buna odaklanacağız diyor. Kaptanları Christensen de şunları eklemiş. Savaşmaya geldik. Buradaki atmosferi çok duydum. Frankfurt'ta oynarken burada mücadele ettim. Bu atmosfere şapka çıkartırım. Burası gerçekten çok etkileyici bir stat demiş. Beşiktaş taraftarını da övgüyle bahsetmiş. Bu da güzel bir şey tabii. Ama işte son düdükle konuşmalar nereye varacak onu göreceğiz. Ricardo de Burgos İspanya Federasyonu'ndan bugünkü mücadeleyi yönetiyor. 24 derece bir sıcaklık var. Saat 21'de de mücadele oynanacak.
0: Hava olarak çok iyi. Fenerbahçe maçında çok sıcaktı hava. İnanılmaz bir nem vardı.
1: Bugün biraz daha esiyor gibi.
0: Biraz daha güzel. Tam bence futbol için ideal. Ama sonra yağış olur mu bilmiyorum yani. Meteorolojinin de herhalde yağış şeyi var. Uyarısı var.
1: Cumartesi için çok, cuma gecesinden başlayan, cumartesiye çok fazla plan yapmayın diye dün mesela İstanbul'da bir ara bir fırtına çıktı.
0: Evet, çok özellikle bu tarafta çok
1: saat
0: fazla.
1: Saat 18 falan 19 civarlarındaydı.
0: Evet, Eyüp'te de vardı.
1: Çatıların, ağaçların uçtuğu ve gerçekten bir anda ne oluyor diye benim tam seslendirme yapıyordum ben de. Bir burada şey oluyor mıydın dedim yani.
0: Burada mıydın? Levent tarafın bu tarafa çok olmuş.
1: Taksim herhalde tarafındaydım, işte Cihangir'deydim. Bir ara ne oluyor dedi mi baktım, hani o dükkan önlerinde tabelalar falan var ya, hepsi havalarda uçuşuyordu yani hepsi.
0: Çok şeydi ya.
1: Dallar mallar kırılmıştı yani.
0: Ama şey getirmedi, yağmur getirmedi fazla.
1: Ya bu kadar fazla sıcak havanın zaten sonrasında böyle bir sağlam dolu yağışı ya da kesilmeyen bir yağmur, iki saatte bir aylık neredeyse yağan bir yağmur her zaman etkili olmuştur.
0: İki saatte bir aylık öyle yağmur yağarsa İstanbul'u sel götürür. Geçen Beşiktaş'ta biliyorsun inanılmaz bir yağmur yağmıştı.
1: İçimizdeki uktedir Pingel'i seyredememek. İrfan nereden açtın konuyu demişler.
0: Valla Pingel, bak ben sana söyleyeyim, çok iyi forvetti ya. Zaten o TSD'nin
1: 93-94 sezonu.
0: TSD'nin son şeyiydi o. Son turnuvasıydı. Sakatlandığı yeri bilmiyordum.
1: Ama Aziz Yıldırım yok ki, 93-94'te geldi Aziz Yıldırım diyor.
0: Tamam, o sezon Pingel içtiğinde. Ondan sonra zaten o turnuva, Pingel'e sakatlandı, turnuva son turnuva oldu. Ondan sonra daha turnuva olmadı diye biliyorum.
1: Ne zaman divan toplantısı?
0: 1 Ağustos itibariyle divan toplantısı olacak. Bu Yüksek Divan Kurulu toplantısı önemli. Neden önemli? Çünkü Yüksek Divan Kurulu toplantısında Sayın Aziz Yıldırım'ın özellikle mali konularla ilgili detaylı açıklamalar yapacağını söyleyelim.

0: yine bir bilgi daha
1: karışır
0: vereyim.
1: Karışır mı ortalık?
0: Şöyle söyleyeyim, bir bilgi vereyim. Onu söyleyeyim. Geçti. Şu ana kadar kulüp, şu ana kadar yönetim 54 milyon euro para ödemiş. Yani kasa kolay 54 milyon euro ödemeyi.

0: ne diyeyim sana, şeye uyduğun zaman, kriterlere uyduğun zaman o geliri de serbest bırakıyor. Ama Fenerbahçe futbolcu ödemesi, bonservis taksit ödemesi, yeni transferler yapılan ödemeler toplamda 54-55 milyon euro bir rakam ödemiş ve bu önümüzdeki 15-20 günlük süre içerisinde de bir 35-40 milyon euro daha ödemesi lazım Fenerbahçe'nin. Çok ciddi bir ödeme yüküyle karşı karşıya. Yönetim de Sayın Aziz Yıldırım da özellikle bu oyunculara ödenen rakamlar, bonservis bedelleri falan, bunları çok yakından takip ediyor. Tüm ödemeleri bizzat kendisini takip ettiğini söyleyebilirim.
1: Artı 49'dan bir mesaj gelmiş. Almanya'dan yazmış bir dinleyenimiz. Bugünkü Beşiktaş maçını çantada keklik gibi görmeyelim. Hiç öyle değil. İddia ediyorum Beşiktaş bugün üzülür diye yazmış.
0: Ya biz zaten
1: İddia etmesin de biz, Beşiktaş'ın üzülebilme ihtimalini de var diye ekleyelim ama tabii ki
0: biz her zaman bakıyoruz. Mitlant'a zaten az önce söyledik zaten. Evet. Yani çok ciddi bir rakip. Yani belki de Beşiktaş'ın hani bu turda çekebileceği en zor kurayı çekti Beşiktaş. Hani kura şansı, şanssızlığı Fenerbahçe'deydi. Aslında baktığın zaman Fenerbahçe'ye kura şansı, Fenerbahçe'de işte bu turda şeyi çekti. Gornik Zabrze nispeten daha kolay bir rakip. Sonra Sturm Graz takımının galibiyle karşılaştı. Sturm Graz 4 attı artık. Büyük ihtimalle Fenerbahçe turu geçtiği takdirde Sturm Graz'la karşılaşacak. Bence Fenerbahçe'nin Şampiyonlar Ligi için önü açık ve Sayın Aziz Yıldırım da şunu net bir şekilde dile getiriyor. Biz bu sene Şampiyonlar Ligi'ne katılacağız. Bunu söylüyor yani. Buna inanıyor. Buna inanıyor. Futbolculara bu yönde güvenini her zaman dile getiriyor.
1: Merhabalar, İstanbul'dan Serdar ben. Galatasaray basını daha lig başlamadan işbaşı yaptı. 99 puanla lige puan rekoru kıran ama ikinci kalan İsmail Kartal'ın bu kadar eleştirilmesi çok manidar değil miydi? Sonra bir el sıkışma sıkışmama durumları gündeme getirildi falan. Bunun devamlılığı gelecek mi, yoksa Aziz Başkan bu konu burada kapansın gibi bir durumu var mı? Daha da uzatmayalım durumu var mı?
0: Ya,
1: mesela Barış Bey bir sert bir giriş yaptı ama sonra mesela dünkü maçtan sonra falan öyle bir konuşma yapan birini görmedim.
0: Dünkü baştan sonra konuşma yapılmadı. Zaten Fenerbahçe bak dikkat et. Şeylerle ilgili Futbol AŞ Başkan Vekili, Galatasaray Futbol AŞ Başkan Vekili ile ilgili bir soruşturma var. Sonra adli kontrol ve ev hapsi şeklinde çıkarılmıştı biliyorsun. Öyle karar verilmişti. Fenerbahçe bununla ilgili de açıklama yapmadı. Fenerbahçe mahkeme süreçlerine çok dikkat ediyor. Özellikle Aziz Yıldırım. Mahkeme kararı kesinleşmeden, bir kişi suçlu olduğu kesin olarak ispat edilmeden herhangi bir masumiyet karinesine çok dikkat ediyor ve masumiyet karinesi doğrultusunda mahkeme suçluluğu olduğunu ispat edene kadar da herhangi bir konuda açıklama yapmayacak mesela. Buna Sayın Aziz Yıldırım oldukça dikkat ediyor. Ha, tabii Sayın Metin Öztürk de Barış Göktürk'ün el sıkmaması. Sayın Metin Öztürk de zamanında Hulusi Siber günlerini sıkmamıştı. Yani bu kadar konuşulmamıştı.
1: Evet, onu mesela anında hemen arşivden çıkarttılar. Ama daha önceki kura çekiminde de Hulusi belki el uzatırken Metin Bey dönüp gitmişti. O zaman ne olmuştu diye.
0: Ya şöyle söyleyeyim, Galatasaray cephesi bazı şeyleri çok fazla büyütüyor. Galatasaray mesela hep masumiyet karinesine, mesela kendi yöneticileriyle ilgili bir durum çıktığı zaman masumiyet karinesinden bahsediyorlar. Ama söz konusu Fenerbahçe olduğu zaman bu masumiyet karinesini yorum yapan insanların hiç göz önünde bulundurduğunu görmüyoruz. Hatta hatırlarsan Adana Demirspor ligden maçtan çekilmişti. Bunu bile yerlerinde hiçbir belge bilgi olmamasına rağmen Fenerbahçe'ye bağlayacak açıklamalar dahi yapmışlardı Galatasaray cephesinden, işte yorum yapan insanlar. O zaman kimse masumiyet karinesinden bahsetmiyordu. Ya bununla ilgili hukuki dava açacaklarını dile getirmişlerdi. Bugüne kadar mesela dava açtılar mı? Yok, herhangi bir şey yok. Dava açtılarsa sonucu belli mi? O da onunla ilgili de herhangi bir açıklama yapmadı. Galatasaray bu süreçleri hep böyle yapıyor. Yani kendileriyle ilgili bir durum olduğu zaman masumiyet karinesinden bahsediliyor. Ama söz konusu başka takımlar olduğu zaman işte her türlü açıklamayı yapıyorlar.
1: Şunu netleştirmeye çalışıyor bir dinleyici. Ben de tam hatırlamadığım için ya da araştırma yapmadığımız için konu bir anda doğaçlama olarak açıldığı için söylüyorum. 1963 yılında başlamış TSE'de turnuvası. 36 kez düzenlenmiş. Fenerbahçe, Galatasaray ve Beşiktaş kupayı 12'şer kez kazanarak zirveyi paylaşmışlar. Kaldı

0: Ayrılma sebebi de 2000-2001 sezonunda Fenerbahçe'nin lige konsantre olmak amacıyla bu turnuvadan ayrıldığı söyleniyor. 99-2000 sezonunda gerçekleşen son Galatasaray'ın şampiyon olduğu bir turnuvayla noktalanmış. Pingel'de 93'te miydi? 94, evet, 93-94. Ondan sonra 7 sene daha oynanmış.
1: Ben Pingel'de biliyorum ama oynamadı.
0: O oynanmış mesela. Pingel'den dolayı değilmiş.
1: Ya 93-94 İstanbul'da oynanan, üç büyükler arasında oynanan turnuvayı söylüyorum.
0: 2000-2001'de kalkmış. Yok, 99-2000'de kalktığını söyleyen de var da. Ya dinleyicinin yazdıkları, hatta Wikipedia'da falan da yazan buymuş.
1: Ben TSE'de turnuvasını 99'da oynandığını hatırlamıyorum ya.
0: Yap F klavyenle hızlı hızlı yaz, bir bak bakayım ya. Sen F kullanmıyor musun hala?
1: Evet, F kullanıyorum.
0: Eskiler F kullanır zaten. F ne diye sorarlar hatta.
1: 99 yılında son ermiş, evet.
0: Değil mi? 99-2000'de sona ermiş. 12 senedir Fenerbahçe kadar mızmızlanan bir takım yok diyelim hadi. Çamur atma Galatasaray İrfan'cım demiş sana.
1: Çamur atmıyorum ki, gerçekleri söylüyorum.
0: Cevap verme. İşin doğruluğu adına Hulusi Belge elini uzatıyor mu? Dürüstseniz onu söyleyin demiş.
1: Hulusi Belge elini uzatıyor. Metin Bey hiç şey yapmıyor.
0: Abi selam, Sancaktepe'den Aydın ben. Ehliyet sınavım vardı dün, fırtınaya bisiklet üzerinde seyir halindeyken yakalandım, savruldum, kamyon altına girmekten son anda kurtuldum, kalçamda çatlak var, verilmiş sadakam varmış abi, böyle büyük bir fırtına görmemiştim diyor. Geçmiş olsun kardeşim.
1: Bir de şöyle söyleyeyim, Fenerbahçe az önce bahsettiğim Mert Hakan Yandaş'ın lisansını da çıkarttı Fenerbahçe, biliyorsun sözleşmeyi yenilemişti bir yıllık. Şimdi bununla ilgili aslında, şimdi Fenerbahçe itiraza bulunmuştu. Mert Hakan da itiraza bulunmuştu tahkim kurulunda. Aylardır cezaya itiraza karar vermiyorlar. Yani bu artık biraz saçma sapan bir işe dönüştü. Tahkim kurulu geçtiğimiz günlerde oy birliğiyle bu itirazı görüşecekler yönünde halen incelemenin sürdüğünü dile getirmişti. Şimdi herhalde büyük ihtimalle Fenerbahçe yönetimi de Mert Hakan da bu süreci bekliyor. Artık tahkim kurulunda bir karar vermesi gerekiyor. Herhalde Mert Hakan da karar verildikten sonra yani bir cezada indirim bekleniyor, en azından onu söyleyeyim. Çünkü Mert Hakan 4 ay gibi bir hapiste ceza yattı. Hı hı. Şimdi insanlarda şu oluyor bak. Ya şimdi Mert Hakan bir bahis şeyine üye değil. Değil mi? Bahis oynadığı iddia ediliyor. Ama herhangi bir üyeliği yok. Arkadaş üzerinden oynadığı iddia ediliyor. Ama diğer taraftan mesela gözaltına alınan işler bakıyorsun, ya adli kontrolle serbest kalıyor veya işte başka cezalar öngörülüyor. Ama mesela Mert Hakan 4 ay cezaevinde yattı. Bazı oyunculara daha az ceza verirken Mert Hakan bir yıl futboldan uzak kalacak. Dolayısıyla şimdi bununla ilgili artık tahkim kurulunun bir karar vermesi gerekiyor. Şimdi oyuncu da 4 ay ceza yattı ve belki de bu 4 ay cezanın da sayılarak cezasına sayılarak daha erken sahalara dönmesi söz konusu.
0: Bu arada Vincenzo Montella ile ilgili olarak da bir haber var. Milli takım teknik direktörümüzün ablası Caterina Montella hayatını kaybetmiş. Montella'nın evinde geçirdiği kaza sonucunda tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybettiği bilgisi gelmiş. La Gazzetta dello Sport, günlerce hastanede yaşam mücadelesi veren Montella gece vefat etti haberiyle. Durumu hemen çok ciddi görünmüştü. En kötü ihtimal tahmin ediliyordu zaten. Böyle bir durum, kurtulması çok zor gözüküyordu. Evinde geçirdiği elin bir kazadan sonra diye yazmışlar. Hayatını kaybettiği bilgisi geldi. Montella'ya da buradan rahmet dileyelim. Sabırlar dileyelim bir kez daha. Böyle bir gelişme olmuş. O bilgiyi de paylaşalım. Sonrasında Finlandiya'da tur atar mı atmaz mı bilmiyorum. İstediğimiz seviye bu değil, bu sonuç beni de şaşırttı diyen Nuri Hoca'nın açıklamaları var Başakşehir'le ilgili olarak. Ama bugün biraz Beşiktaş konuşur musunuz diye sormuşlar. Zaten program sonrasında, gün içerisinde arkadaşlarımız bugün maç önünü dakika skor maç sonu programlarıyla zaten inceleyecekler. Çağatay Hoca da bugün maçla ilgili olarak Beşiktaşlı yorumcuları mutlaka bağlantılarıyla sizlerle buluşturacak. Öncesinde de arkadaşlarımız çok fazla Beşiktaş konuşması yapacaklar. Biz de yarın bu konunun detaylarını

0: maçta yaşananları, oynanan oyunu, hocanın dokunuşunu, yeni gelen transferlerin performansını hep beraber gözden geçiririz arkadaşlar. Merak etmeyin. Ama zor bir rakip. Bir kere bunu kabul etmek lazım. Bir Danimarka takımı gibi değil de bir Avrupa takımı gibi oynayan. Hatta hocalarının dediği gibi elimizde çok fazla oyuncu bulunuyor. Ve bu oyuncularla ilgili olarak da bir Danimarka stilinde değil de Avrupa takımlı hüviyetinde sahaya çıkıyoruz diyor. Tehlikeli bir takım olduğunu herkes çok iyi biliyor. Daha önce oynadığı maçlarda aldığı skorlar baz alınarak konuşmak lazım. Çok da bir değişime uğramadı. Sistemi tutan, takımı bozmayan, üzerine eklemeler yaparak yoluna devam eden bir camia. Belki ekonomik anlamda çok düşük bütçeli ama güzel takımlar oluşturabilme becerisiyle de örnek alınması gereken takımların başında geliyor. Bunu da söyleyelim. Bunu söyleyen kişi Mike Thulberg'ti. Mijlen teknik direktörü. Ama 17 farklı milletten oyuncunun bulunduğunu söylüyor takımında. Az önce okumuştum. Nerede diye bakıyordum. Buldum. Tipik bir Danimarka takımı değiliz. Finansal gücümüz ama kendi stilimize göre oynuyoruz. Ona göre oyuncular bulup sistemimizi bozmuyoruz diye de eklemiş. En Beşiktaş'ı da övmüş. Taraftarı da övmüş. Hatta takımın kaptanı Christensen'in de ifadelerinde buradaki atmosferi ben Frankfurt maçından çok iyi biliyorum. Sonrasında da bu atmosfere şapka çıkarılır. Etkileneceğiz tabii ister istemez diye de eklemiş Beşiktaş taraftarını da övmüş. Bu güzel ama aslında tabii ki merak edilen önce Italiano'nun oyun anlayışı, kuracağı takım, motivasyonu, taraftarın vereceği itici güç, kuvvet Tüpraş stadında dolup taşacağı söyleniyor. Beşiktaş'ın Midtjylland'le oynayacağı kritik Avrupa mücadelesine taraftarın ilgisinin çok büyük olduğu, resmi transferleri görmek için bu akşam Dolmabahçe'ye akın edeceği, Tüpraş stadının tamamen dolması ve muhteşem bir atmosferde buluşması bekleniyor. Yönetim de bu yoğun ilgiden dolayı memnuniyetini dile getirmiş. Beşiktaş'ın Avrupa kupalarındaki 259. mücadelesine çıkacak olması, siyah beyazların 97 galibiyet ve 50 beraberlik karşısında 111 karşılaşmayı kaybettiğini de eklemek gerekiyor. UEFA Avrupa Ligi mücadelesi siyah beyazlı kulüp için gerçekten artık açılacak yepyeni bir beyaz sayfa. O yüzden bugün Nübel'in, Kuattara'nın, Salih Özcan'ın ve İlhan Fakılı'nın taraftarla buluşacak olması güzel. Muhtemel bir 11 olarak da şöyle öngörmüş. Hem Doğan Gündoğdu yazmış hem de diğer gazetelerdeki ortak muhtemel 11'lere baktığımda da çok fazla bir değişikliğe rastlamıyorum. Hatta aynı 11 neredeyse, sadece Emirhan yerine Jalo'nun oynayacağını iddia edenler var. Sadece o ihtimal karşısında, bir de Salih yerine ya da bakayım kim yerine koymuş, Olaytan'ın yerine Kartal'ın oynayabilme ihtimalini düşünüyor. İki tane oyuncu üzerinden, Jalo, Kartal ya da Emirhan, Olaytan değişikliğine gidebilir ama muhtemel 11 olarak Doğan bu aralar çok yakından takip ediyor ve gerçekten işini iyi yapan arkadaşlarımızdan bir tanesi. Kalede Nübel, Murillo, Agbadu, Emirhan, Kuattara, Salih, Orkun, Olaytan, Çerni, İlhan ve Oh şeklinde başlayacağını tahmin ediyor. Muhtemel 11 düşüncesini de gazetesine bu şekilde paylaşmış Doğan Gündoğdu. Gelen mesajlara bakıyorum. Sonra bu maçı neden izleyeceğiz, nereden izleyeceğiz abi? Sport Plus hangi platformlarda var? Şaka gibi abi. Maçı izleyemeyeceğiz mi acaba diye yazmışlar. Burada tabii TV Plus'a mı abone olmalı? TV Bu'da mı var?
1: TV Bu'da var herhalde.
0: TV Bu'da var galiba.
1: Dijitürk'te yok.
0: Dijitürk'te yok bildiğim kadarıyla. Dijitürk öyle yok. Bir anlaşması
1: D-Smart'ta,
0: yok.
1: D-Smart'ta var mı bilmiyorum.
0: Esport Plus'ın sayfasına girdiğinizde internete bu mesajı bana yazacağınızda Esport nereden izlenebilir diye yazsaydınız bunun cevabını alabilirdiniz arkadaşlar.
1: Bir şey söyleyeceğim, buraya farklı şeyler yazarlar. Esport nereden izlenir diyeceğim.
0: Akşam geliyor musun maça diye yazmışlar. Seni görebilecek miyiz? Skor için ne söyleyebilirsin diye yazmışlar. Benim aklımdan 2-1'lik bir Beşiktaş galibiyeti geçiyor. Onu söyleyeyim. Ama bir olsun bizim olsun diyeyim. Çünkü gerçekten zor bir rakip. Ama gönül ister ki
1: 3-0 4-0.

0: bitsin. Olay kapansın.
1: Ya umarım Beşiktaş geçer. Şey yani Midland'ı geçer. Çünkü Midland'dan sonrası daha kolay Beşiktaş adına.
0: Önce Beşiktaş kazanmak zorunda mı diye sorayım.
1: Bence kazanmak zorunda.
0: Hayır, şundan dolayı söylüyorum. Yani rövanşı olan bir maç ya.
1: Rövanşı olan bir maç.
0: Tabii ikinci maçın Avrupa'da olması.
1: Rövanş
0: şimdi
1: daha
0: bir
1: zor.
0: De yeni oyuncuların takımın taraftarın karşısına çıkarkenki heyecanı ya da ne bileyim hata yapma olasılığı daha yüksek gibi olabilir. Kendini bazı oyuncular mesela Fenerbahçelilere sorsam Kadıköy haricinde daha güzel oynuyor diye cevap alırlar.
1: Deplasmanda daha iyi oynuyor Fenerbahçe.
0: Ha, o yüzden söylüyorum ben de yani hani öyle bir baskısı ve ya da bir kırgınlığı yok Beşiktaş'ın futbolcularıyla şey arasında, taraftarı arasında.
1: Ama şu var tabii o deplasman da Midland deplasmanı daha zor geçer Beşiktaş adına.
0: Elbette.
1: Yani o anlamda diyorum burada.
0: Midland en azından içinde zor geçen bir deplasman olsun bu o zaman. Öyle
1: yani
0: söyleyeyim.
1: O, tabii yani. O yani burada en azından 1-0 falan olsa da.
0: 30 Temmuz'da.
1: Gol yemeden ya da
0: o da önümüzdeki gibi hafta işte.
1: Tabii. Perşembe günü yine.
0: Perşembe günü 30 Temmuz'da.
1: Fener'inki de zaten aynı. Çarşamba Fener'in herhalde. Yanılmıyorsam.
0: Yani hayırlısı olsun. Yani şey kısmında abi çok ne derler ters takım, tehlikeli takım, çantada keklik değil. Tamam bunlar her rakip için söylenebilir. Bunu söyleyen kişiye şu soruyu sormak isterim. 3 tane futbolcusunu sayabilir misin?
1: Ama sistem takımı. Yıllardır
0: takım,
1: aynı.
0: Takım gibi takım.
1: Aynı yıllardır. Mesela Başakşehir'in kadrosuna bakıyorsun 23 milyon.
0: Aynısını Bodo Glimt için de söyleyebilirim mesela.
1: Tabii, Bodo Glimt de aynısı. Veya başka takımda. Kornik Sapse de mesela aynı şekilde. Yani
0: bu arada Esport TV Buda da yokmuş.
1: Orada da mı yokmuş?
0: Esport var ama Esport Plus yok. Esport Plus için ayrı bir üyelik gerekiyor diye söylemişler.
1: O zaman izleyemeyeceğiz falan diyormuşuz.
0: Selçuk yazmış bende var diye. Tövbe tövbe. Çok kötüsünüz ya.
2: Selçuk,
0: merhaba ben Selçuk, ben maçı veriyorum yazmış.
1: Gözaltına alınmıştı değil mi?
0: Değerli gibi güldürdün beni ya.
1: Bir şey söyleyeceğim, gözaltına alınmıştı sonra bırakıldı herhalde değil mi?
0: Gözaltı bulundu değil mi? Almanya'da mı bulundu? Yurt
1: dışında. Hayır, adam ben... Almanya'dan köyüne geliyor.
0: Almanya'dan köyüne gelince mi?
1: Köyüne geliyor. Köyünde köyünde birisi bundan şey istiyor. Öyle anlatılıyor. Adamı şey yapıyorlar, şikayet ediyorlar. Köyünde yakalanıyor.
0: Şaka yapıyorsun.
1: Tabii canım. Yakalanma
0: ya bir yere denk geldi. Yakalanma, Selçuk yakalandı diye. Ya
1: yakalanma hikayesi oymuş. Adam Almanya'dan Türk köyüne geliyor.
0: Ya bak, köyünden hayatta
1: köyünden birisi şey diyor.
0: Adamın yaptığı doğru değil zaten. Ayrı bir konu ama belki dünyanın en tanınmış medya sahiplerinden bir tanesi konumunda yani hani tabii, Türkiye tabii bazında.
1: Hayır ama köyünde birisi buna şey diyor, bana da kur diyor, aynı sistemden diyor. Kurmuyor. Sonra şikayet ediyor adam onu. Ve orada yani, yakalandı.
0: Zarar şey ya.
1: Ama şeyi güzel, iyi Fenerbahçeli.
0: Öyle yani, miymiş?
1: Tabii Fenerbahçe şeyinden.
0: Bak ekrana bakınca bir anda şeyi gördüm.
1: Şeyin Larkin'i
0: gördüm.
1: Evet çok güzel şey açıklamaları var.
0: Anadolu Efes'e saygısızlık yapmayacağım demiş.
1: Ama hayır diyor, şey diyor bak, Fenerbahçe taraftarı diyor. Beni sevmiyorlardı ama bana diyor saygı duyuyorlardı. Şimdi onlara da koşarak gidiyorum. Ve Fenerbahçe'de başarılı olacağımı inanıyorum diyor mesela. O taraftarın önünde oynamak istiyorum. Sabırsızlanıyorum. Gibi cümlesi var.
0: 8 yıl boyunca elimden geleni verdim. İhanete uğramış gibi hissetmeleri normal diyor.
1: Ve para için diyor Fenerbahçe'ye gitmiyorum. Çünkü diyor para için başka şeyler vardı, teklifler vardı, daha iyi teklifler. Onları tercih etmedim diyor Larkin.
0: Ne yazmış? Şuna bakayım. Beşiktaş'ın Konferans Ligi'ne gitmesi daha hayırlı olur diyenler var. Siz ne düşünüyorsunuz? Gitmemesi lazım arkadaşlar Beşiktaş'ın Konferans Ligi'ne. Konferans Ligi geçen seneden daha ateşli, daha yanıyor.
1: Daha zor.
0: Çok daha zor. Yani bunu Vole'de Onur Tuğrul'da falan yazdı.
1: Bir de şöyle söyleyeyim. Avrupa Ligi'nde daha fazla para kazanıyorsun. Galibiyet ve şey
0: yapıyor. Ayrı bir konu.
1: Tabii. Mesela şimdi Fenerbahçe Şampiyonlar Ligi'nde playoff sürecine kadar gitse, bak playoff da şey yapsa, playoff'a katıldığı takdirde yani playoff mücadelesini verdiği anda 5.5 milyon euro gibi bir şey alacak. Gelir elde edecek. Yani Şampiyonlar Ligi'ne giderse bu rakam 35 milyon euro olacak. Kalırsa. Yani şunu da söyleyeyim. Fenerbahçe yönetimi de eleme maçları, Şampiyonlar Ligi eleme ve şeyle ilgili, Şampiyonlar Ligi'nde kalınması

0: bir de kalınırsa da ciddi bir prim verecek futbolculara. Bununla ilgili de planlamalar yapılıyor.
1: Berk Göl aslında bu araştırmayı yapıyor. Belki de buradan sevgiler. Neo Sport'ta Onur Tuğrul'la beraber diyorlar ki esas tehlikenin millet farkında değil. Beşiktaş Mijlant'ı elerse Konferans Ligi'ne gider. Oradan da kupayı evinde kaldırır deniyor ama Konferans Ligi çok sıkıntılı. Çünkü Konferans Ligi'nin playoff maçları bu sezon Avrupa Ligi'nden daha zor. Atalanta, Braga, Ajax ve Monaco gibi takımların olduğunu, Beşiktaş'ın seri başı olmadığı için bu rakiplerle eşleşeceğini konferansta net söyleyebilirim.
0: Atalanta.
1: Atalanta, Braga, Ajax, Monaco.
0: Şey, Şampiyonlar Ligi ödelemesi.
1: Evet, Şampiyonlar Ligi ödelemesi. Bu takımlar Şampiyonlar Ligi'nin gediklileri.
0: Tabii Şampiyonlar
1: Ligi. Ve şu an konferanstalar.
0: Beşiktaş'ın
1: tezahürü. O zaman eski Atalanta değil, eski Braga değil diye falan oradan şimdiden öyle, konuşalım mı?
0: Tabii öyle demek lazım. Ama şu var.
1: Monaco Spor falan deyip oradan bağlamak lazım.
0: Şimdi Beşiktaş'ın burada dezavantajı seri başı olmaması. Beşiktaş seri başı olsaydı daha kolay rakiplerle karşılaşacaktı. Seri başı olmayınca böyle rakiplerle karşılaşıyor.
1: Bundan kaynaklanıyor.
0: Ya Fenerbahçe'nin mesela seri başı oldu. Seri başı olduğu için Fenerbahçe Gornik Sabis'e girecekti. Ya yoksa Fenerbahçe de çok ciddi rakipler karşılaşacaktı.
1: Galatasaray'ın sıkıntıya düşeceğini düşünenler maalesef yanılacaklar demiş. Burada da hemen Galatasaray'la ilgili şöyle bir haber vereyim. Bir Asensio haberi çıktı biliyorsun.
0: Hayır,
1: Fenerbahçe ile ilgili Asensio değil. Galatasaray'ın Diaz'ın yanı sıra Real Madrid'den 23 yaşındaki İspanyol stoper Raul Asensio ile de ilgilendiği söyleniyor. Mourinho yönetimindeki Real Madrid'de kadro dışı kalan ve düzenli forma şansı bulamayan Asensio için Galatasaray'ın önümüzdeki günlerde resmi temaslara başlaması bekleniyor. Kiralama, satın alma opsiyonlu veya bonservisli transfer seçenekleri masaya yatırılmış. İtalyan Mediaset Galatasaray Rafael Leao'ya 10 milyon eurodan fazla maaş teklif etmeye hazır olsa da işin içine Fenerbahçe mi girdi?
0: Evet. Az önce söyledim.
1: Leao ile ilgili. Rashford mı Leao mu?
0: Rashford 5 büyüklükte kalmak istiyor. Şu anda Türkiye'ye gelmedi.
1: Sen hangisini istersin?
0: Ben Rashford istersin.
1: Galatasaray 10 milyon vermiş. Milan'a istediği 50 milyon euro ile gelmeye niyetleri yok bilgisini paylaşmış. Transfer piyasasına göre Portekizli kanat oyuncuyla Fenerbahçe'nin de ilgilendiği, hatta Galatasaray'dan daha ciddi ilgilendiği söyleniyor.
0: Milan'a şöyle bir şey var. Kiralama artı satın alma opsiyonu gibi bir teklif sunma gibi bir düşüncesi var Fenerbahçe'nin. Yani burada Fenerbahçe iki menajere yetki verdiği ifade ediliyor. Bunlardan bir tanesi Mirsad Türkcan, bir tanesi de Ahmet Bulut. Bir tarafı kulüp tarafıyla görüşüyor, bir taraf oyuncu tarafıyla görüşüyor.
1: Doğan, bir şey dikkatimi çekti. İrfan 25'te program yaptığın zaman çok daha keyifli oluyorsun. Sebebi ne? Aramızdaki dostluk olabilir, bilmiyorum yani.
0: Teşekkür ederiz.
1: Galatasaray Juventus'un Brezilyalı stoperi Bremer'e yıllık 8 milyon euro net maaş teklif etti. Bremer'in 10 Ağustos'a kadar geçerli 58 milyon euroluk serbest kalma maddesi bulunuyor. 10 Ağustos'a kadar. 10 Ağustos'u bekleyin geleyim demiş.
0: Ya ben bir şey var. Dikkat ediyor musun? Artık kulüplerimiz oyuncu transfer ederken en düşük rakamlar 10 milyon eurodan başlıyor Doğan.
1: Ben az önce dedim ya Salah için iyi rakam dedin ya 25 milyon. 25 milyonu eskiden takım alıyordu.
0: Hayır, şimdi 10 milyon eurodan başlıyor. Oyuncuya verecek yıllık ücretler. Türkiye Ligi şampiyonluğu da şampiyon olduğu zaman 8 milyon euro alıyor.
1: Bir ara Beşiktaş'ta ne alırsan 3,5'tu. Bütün futbolcu 3,5'a alınmıştı bir ara.
0: Ama şöyle söyleyeyim, futbol ligi şampiyon tamamlasan şampiyonluk ödülü 8 milyon euro Türkiye'de. Ya bu döndürülemez bir durum var ama bakalım nereye kadar bu şekilde devam edecek. Sayın Aziz Yıldırım aslında bu sene şampiyonluğa çok önem veriyor ama diğer taraftan belki de Türk futbolunu ilgilendiren birçok konuyla ilgili de temaslarda bulunuyor. Geçtiğimiz günlerde Sayın Aziz Yıldırım Türk Telekom CEO'sunu ziyaret etmişti. Ve dün de Turkcell'in CEO'sunu ziyaret etti. Aslında bu ziyaretlerde Türk futboluyla ilgili görüşmeler de yapıldığı ifade ediliyor. Şimdi Sayın Aziz Yıldırım şu andaki Türkiye Ligi'nin yayın hakları 150 milyon dolar civarında. Bu rakamların çok düşük olduğunu,

0: ve dolayısıyla bu şekilde devam edemeyeceğini de getiriyor ve aslında hem Turkcell CEO'suyla hem Telekom CEO'suyla görüşmelerde bu yayın ihaleleri konusunda da bir görüş alışverişinde bulunulduğu ve bu iki dev firmanın da yayına, yani yayın ihalesine girmesi konusunda bir görüş alışverişi ve böylece de
1: son senesi mi? Daha iki senesi var mı? Son senesi.
0: Son senesi. Bu son sene. Ve bu rakamın artmasını istiyor. Artırması konusunda görüşmeler devam ediyor. Yani bunu yaparsa herhalde Aziz Yıldırım yapar diye düşünüyorum zaten. Düşün bak, 10 milyon dolardan bahsediyorsun. Bir futbolcu yıllık ücret. Toplam 150 milyon dolar senin şeyin. Yayın ihalenin toplam geliri.
1: Yani bu... Birçok kulüp başkanı da hatırlarsan sezon başında da bu konuyu dile getirdi. Hatta Kulüpler Birliği Vakfı'ndaki o toplantı esnasında yaşanan gerginliklerin, sıkıntıların yanı sıra Ertuğrul Doğan da bu konuyla ilgili olarak vakıf başkanı sıfatıyla konuştuğunda 10+4 ile ilgili de açıklama yaptı. Kulüplerin bu konuda çok fazla istekte bulunduğunu. Ama biliyorsun kendi kulübünün başkanı olarak da şöyle bir açıklama yapmıştı. Biz sistemimizi buna göre yaptık. Değiştirilmesini istemiyoruz diye.
0: Şöyle söyleyeyim.
1: İlk isimdi. Bir de yayınla ilgili olarak, ihaleyle ilgili olarak da Aziz Başkan geldikten sonra herkes bir rahatladı farkındaysan. Yani bu işi yaparsa Aziz Başkan yapar, yoksa bu işi ondan başka yapabilecek kimse yok dedi. Yapamadı da kimse zaten yani.
0: Şimdi Aziz Başkan bak, görüşme yani bir taraftan Fenerbahçe'nin yani çok yer o kadar yoğun ki yani neredeyse kulüp yöneticiler de dahil olmak üzere günün büyük bir bölümünü kulüpte geçiriyorlar. Gerek kulübün mali anlamda yeni kaynaklar oluşturmak adına, ama diğer taraftan da işte böyle görüşmeler de yapıyorlar. Yani şimdi Türk Telekom CEO'sunu ziyaret etmesi, Turkcell'in CEO'sunu ziyaret etmesi, yani bundan aslında altındaki en önemli nedenden bir tanesi bu yayın ihalesiyle ilgili. Yani bu iki dev firmanın da yayın ihalesine girmesi isteniyordu. Böylece aslında rekabetin de artması ve rakamın da daha üst seviyelere çıkması hedefleniyor. Biliyorsun Sayın Aziz Yıldırım ilk o ihale yapıldığı zaman 450 milyon dolarlardan bahsettiğinde birçok yorumcu şey inanmıyordu buna. Bu rakamlar afaki diyordu ama o rakamlar açıktıydı biliyorsun. Dolayısıyla bunlar yaparsa dediğim gibi yine Aziz Yıldırım yapar, ama bununla ilgili görüşmelerde belki yani transfer dönemi bittikten sonra daha da hız kazanacaktır. Oradaki yani biraz daha Fenerbahçe ile ilgili süreç tam otursun, takım otursun, ondan sonraki süreçte bununla ilgili de görüşmelerde daha da hızlandıracaktır diye düşünüyorum Aziz Yıldırım'ın.
1: Ben de aynısını düşünüyorum. Bu arada Kadınlar Milletler Ligi çeyrek finalinde Filenin Sultanları ilk seti 25-22 kazanmış. Bununla ilgili olarak da hemen şöyle söyleyelim.
0: Maçı TRT Spor mu veriyor?
1: Veriyordu. İkinci seti de Kanada almış. Eğer kazanırsak Amerika Çin'in galibiyle oynayacağız yarı finalde.
0: Ya burada mesela kadın voleybola hep böyle alışıyoruz başarılarına, ama erkek voleybolu mesela çok fazla gündeme gelmiyor. Bence erkek voleybol takımını da çeyrek final. Onlar da çeyrek final çıktılar. Onlar da çok büyük bence başarı onların da çeyrek final çıkması.
1: Evet, Efe'leri de Sultanları da tebrik ediyoruz. Böyle sıfatlar hepsi bizim çocuklar hepsi sonuçta. Ama...
0: Şey olarak da ekleyeyim. Az önce dedik ya biz Yüksek Divan Kurulu'nda ne konulacak?
1: Bu arada 54 milyon muydu az önce bahsettiğin kasa kolaylığı?
0: Evet.
1: Yani şu anki yönetimin.
0: Şu ana kadar ödeme yaptı yani. 54 milyon euroluk ödeme. Kaynak oluşturdular. Kasa kolaylığı.
1: Ödemeler dediğin oyuncuların maaşları.
0: Oyuncuların maaşları, işte bonservis taksitleri. Sonuçta Fenerbahçe'nin 40 tane futbolcusundan bahsediyoruz. Bazı futbolcular biliyorsun yıllara bölünerek bonservis taksitleri döndü. O gelen ödemeler, işte Şeref'in satın alma opsiyonunun devreye girmesi, işte Genduzi'nin, Kante'nin gibi futbolcuların bonservis taksitlerinin gelmesi, yani veya işte imza parası gibi süreçlerin gelmesi Fenerbahçe'nin bu ödemeleri yapması neden oldu. Şimdi Temmuz ayı bitiyor. Ağustos ayının 15-20'sine kadar da bir 35-40 milyon euro daha ödemesi var Fenerbahçe'nin. Yani burada yönetim sürdürülebilir mali bir gelecek için önemli adımlar atmaya da hazırlanıyor.
1: Eski sponsorluklar devam ediyor mu?
0: Devam ediyor. Bazı konularda...
1: Bu sorunun nereye gittiğini anlıyorsun değil mi?
0: Tabii ki yok. Şimdi Sayın Ali Koç hani biliyorsun dün geçtim maçta Konya-Kızılay maçında geldi.
1: Hatta şöyle bir şey söyleyeceğim. Açık açık konuşayım mı bunu? Hatta şöyle iddia ediliyor ya. Koç grubu tamamen bütün yatırımlarını Beşiktaş'a çevirdi gibi, böyle bir transferler yapıldıkça sanki oraya dönmüş gibi ya bir şey yapılıyor. Bunun ne kadar yanlış olduğunu...

0: Rami
1: Çünkü
0: Koç, Rami Koç, Beşiktaş Kongresi baba var. Yani, abi de şey, Beşiktaş Kongresi ya da bilmiyorum.
1: Onu da bilmiyorum.
0: Ama çok yani Beşiktaş'tı.
1: Öyle gündeme gelen de bildiğin Ömer Bey yani.
0: Sen Ömer Bey Beşiktaş'tı. Sayın Ali Koç da Fenerbahçe ve Sayın Ali Koç'un bu süreçte Fenerbahçe'ye katkısı halen devam ediyor. Opet Fenerbahçe'nin sponsoru. Tüpraş bildiğim kadarıyla altyapıdaki giderlere karşılayan. Onun
1: Fenerbahçe'ye gene desteği var
0: sponsoru.
1: Ne kadar statismi olsa da Beşiktaş'ta.
0: Otokoç var. Geçtiğimiz günlerde hani locasını iptal edildiği yönünde.
1: Gene abi, de dün şey, marka ismi vermeyelim ama tabii, sponsorluklara devam ediyor.
0: Gornik Zabze maçında da kendi locasında şeyle beraber.
1: Loca krizi çözüldü mü Acun Bey'le ilgili?
0: Yok, çözülmedi.
1: Onun sebebi şu.
0: Sayın Acun Rozcan'ın locası tam stadın en orta noktasında ve stadın en iyi noktadan gören Aziz Yıldırım döneminde orası başkanlık locasıymış. Başkanları döneminde. Sayın Aziz Yıldırım da göreve geldiğinde oranın başkanlık locası olarak değerlendirilmesi gerektiğini düşünüyor. Ve locanın parasını kendi cebinden de ödeyerek oranın başkanlık locası olarak değerlendireceğini vurguluyor. Bundan sonraki süreçte de isteyen başkanlar burayı kendi ceplerinden loca giderini ödeyerek, parasını ödeyerek başkanlık locası olarak devam ettirebileceğini vurguluyor. Zaten bir loca ile ilgili bir değerlendirme yapılmış bağımsız bir firmaya. O bağımsız firmanın yaptığı değerlendirmenin ardından bazı locaların kendi değerinden daha az ücretlerle kiralandığı veya satıldığı yönünde bilgiler geliyor ve bu doğrultuda da Fenerbahçe yönetimi de bu loca sahiplerine mail göndererek fazla yani eksik paranın ödenmesini istiyor. Sayın Ali Koç'a da gitmiş mail. Sayın Ali Koç da ödedi ve biliyorsun son Gornik Zabze maçında locada, Sayın Ali Koç'un locasında Çobani'nin kurucusu Hamdi Bey ile beraber birlikte maçı izlediler.
1: Peki İrfan, ağzına yüreğine sağlık. Teşekkür ediyorum verdiğim bilgilerden dolayı. Tekrar görüşmek üzere haftaya. Detayları, ayrıntıları konuşacağız. Kulağınızdan gol sesi eksik olmasın.
2: Doğan Öncel ve İrfan 25 ile soru cevap sona erdi.
3: Reklam.
4: İşletmenizin ihtiyaçlarına kulak verin. Küçük büyük tüm ekipmanlara vakıf katılım finansal kiralamayla sahip olun, işinizi geleceğe taşıyın. Ayrıntılı bilgi vakıf katılım şubeleri, vakıfkatılım.com.tr ve mobil şubede. Vakıf katılım.
3: Reklam bitti.
2: BTV ödemelerinde 4 taksit fırsatı Ziraat Katılım Bank Kart'ta. Siz de hemen Ziraat Katılım'da olun, avantajlar dünyasına katılın. Ayrıntılar ziraatkatılım.com.tr'de.
5: Bazen rahatlık ya bir şey olursa diye düşünmemektir. Arçelik ve Beko ürünleriniz için ilk 6 ay içinde ek garanti alın, %20'ye varan indirimden yararlanın. Ek garantinizi yetkili satıcılardan, yetkili servislerden, Arçelik.com.tr, Beko.com.tr ve Orizep üzerinden kolayca satın alabilirsiniz. Ek garanti alanlar çok rahatlar.
3: Reklam bitti.
2: Radyo Gol. Türkiye'nin en genç spor radyosu.
6: Ego savaşı yok. Bizim öncümüz işte A, B, C ya da C, hangisi ise, isim vermeyelim şimdi yanlış anlaşılmasın. O zaman dağıtalım abi şeyleri, mikrofon, telsiz, tamam. O desin ki beyler şunu başlatıyoruz, hadi hep beraber. Ama birbirlerini dinlemiyorlarsa o dağıttığının çok bir faydası yok.
7: İşte orada da şey meselesi oluyor yani, ben yönlendirmeliyim.
6: İşte ego savaşı dediğimde tam olarak, ya şunu diyor adam da bu arada Hikmet, yanlış anlama. Adam diyor ki ben 10 bin kişiyim, niye 100 kişilik adam yönlendirecek türbünü diyor. Ben yönlendireceğim tabii, diyor ki o da hakkı.
1: Yani.
6: Yani çoğunluk benim diyor yani. Yani.
7: Doğru, bir şey diyemiyorum ama bu Fenerbahçe'ye negatif yazar. Çünkü Fenerbahçe'nin içeride süpürmesi lazım.
6: İki kulüpte var abi. Beşiktaş'ta da var aynı sorun. Çünkü onlarda da çarşı geri çekilince orada da çok parçalı bir tribün oluşumu var. Bak dikkat et, Beşiktaş'ın da o eski yer. Eski İnönü'yü hatırla. Abi rakip çıktı mı el ayak titrerdi.
1: Eski İnönü bir değişikti.
6: Şimdi izle deplasman tribünü ne bağırıyorsa onu dinlersin önünde. Aç televizyonu izle bir maçı. Deplasman tribünü, Galatasaray maçı olsun, Fenerbahçe maçı olsun. Deplasman tribününü duyarsın. Çünkü öbürleri, onlara da Hepsi başka bir şey bağırıyor ama deplasman tribünün tek ses olduğu için hep o tek ses geliyor sana.
7: Burada Galatasaray çok net fark yaratmış durumda ya tribün açısından. Şimdi ultrastan çeşitli konularda eleştirilebilir ama Galatasaray'da bir maç izlemeye gelenler bir de taraftarlar var. Taraftarların tamamını ultrastan organize ediyor. Ona göre hareket ediyoruz.
6: Tek kulüp işte, tek ses. Ya niye orada güçlü bir lider var Sebahattin şimdi? Fenerbahçe'de de bu vardı. Allah rahmet eylesin. Sefa Reis vefat edince ya şimdi var, yine var ama arada bir boşluk oldu. Aradaki boşluk da çok dağıldı orası.
7: Orada herkesin amacı da aynı. Yani Fenerbahçe'yi daha yukarı taşımak.
6: Aynı zaten. Ama işte o egoyu bilmiyoruz ki ya, bizim istediğimiz bağırılsın. Mesela bana kalsa kim ne istiyorsa bağırsın. Yeter ki iyi bir şey bağırılsın, bana kalıyor.
7: Organize olduğun sürece kimin istediği ne söylendi bence de çok önemli olmaz.
8: Aynen öyle. Biraz chat okuyalım mı süper?
6: Ama şey çok iyi yani, katılım full stat. Orada ciddi yani. Bir Greenwood yüzünden de en az 5000. Artı 5000 Greenwood.
8: Ben 7400. Greenwood'u
6: göreceğiz diye giden çok vardı abi.
8: Ben Fenerbahçeli olsam sırf Greenwood'u görmek için giderdim. RKBS. Greenwood'un Şampiyonlar Ligi'nde büyük takımlara karşı gol katkısı yok. Ligde Lyon'a, Paris'e yok. Getirin Bastia'yı, şov yapacağım.
7: Greenwood çok bu şekilde tanımlanacak bir oyuncu da
8: abi
7: değil.
8: Abi 37 ya. Gol katkısı da Bastia değildir be sanki. 26 gol 11 asist.
7: Fenerbahçe derbilerde yani. Üstün gelemediği için mi şampiyon olamıyor 12 yıldır, yoksa takılmaması gereken bütün yerlerde takıldığı için?
6: Ya da iç sahada çok fazla puan kaybettiği için. Yani bana şöyle diyeyim o zaman ben arkadaşa. Bana Greenwood iç sahada tüm maçları kazandırsın. Ben istemiyorum Avrupa'da katkı onun.
8: Mesela Talişka için de bu konuşuluyor. Bir derbilerde etkisiz abi. 30 tane atmışlar. Her oyuncunun da senin derbilerde etkili olmasın mesela.
6: Abi, sen her sene derbi kazandığın sezonlar var. Tüm derbileri kazandığın şampiyon olamadın.
8: Mesela ya.
6: İsmail Kartal'ın derbi mağlubiyeti yok.
8: Yok. Hatta Galatasaray'ı içeride yendi.
6: Galatasaray dışarıda yendi.
8: İçeride Galatasaray'a göre içeride yendi.
7: Yani saygı duyuyorum fikre, fakat Fenerbahçe 34 tane maç oynayacak. Bunlardan 6 tanesi derbi.
6: Yani 6 tanesi derbi ve hani orada saydığı takımlar ya. Şuna hiç bakmıyorlar abi. Greenwood'un oynadığı takım o ligin en güçlüsü mü de diğerine karşı iş yapamıyor. Yani denk değil ki şimdi. Yani. Şimdi burada Fenerbahçe kazanmış. İşte iki denk takımlar.
7: Marsilya cadı kazanı zaten. Yani
6: Marsilya Paris Saint Germain sahaya çıktığında mesela denkler mi sahada?
7: Paris Saint Germain yedeklerini şeye göndermez Marsilya'ya.
6: Ben bunu anlatmaya çalışıyorum. Mesela ben bunu bazen şey oyuncularda oluyor ya, benim en net örneğim Zaha'dır bunda. Ben Zaha geldi dedim ki hastasıyım. Ama şeyini hiç görmedik. Hani büyük bir takımda kapanan rakibe karşı ne yapar? Kendi takımı kapanırken üstüne gelen rakibe karşı muazzam bir oyuncu. Tabii. Ve burada velhasıl kelam.
7: Ya Olympiakos'a koy, UEFA kupası alır.
6: Alır.
7: Sana getirdiğin zaman olmuyor.
6: Tam olarak bunu anlat. Yani Greenwood'u bir görelim bakalım. Ligin en favori olan kesiminin önünde ne yapacak? Manchester United de öyle bir takım değil çünkü. Bitti yani o Manchester United. Değil, çok eskiden de.
8: Yani yine tepelerden ama en tepe değil.
6: City'de oynasaydı Greenwood. Ya Arsenal'e karşı da hiçbir şey yapamadı. Ya da Arsenal'de oynasaydı City'ye karşı bir şey yapamadı desem bunu kabul ederdim.
8: Güzel anlattın durumu bence de. Bu chat işini bu yüzden seviyorum bu arada. Çünkü bir şey okuyoruz. Üzerine 4 dakika
6: konuşuyoruz. Yok, kafa açıyorsa sorun yok
8: yani. Tabii. Murat Uzunpınar. Fizik güç eşittir vasat, temkinli futboldur, bahane. Yani taraftarların çok, çok büyük kısmı böyle düşünecektir.
6: Ama burada tam fizik sadece böyle için adamı da gömmeyelim bu kadar. Adam Arsenal örneği veriyor sürekli. Ama işte Arsenal'deki problem, demin konuştuk abi. Arsenal çok eleştiriliyor zaten oyunundan dolayı.
7: Arteta'ya çok ciddi İngiltere'den tepki var, futbolu katlediyor diye.
6: Bu sene biz burada da konuştuk. Seninle de konuştuk
8: sanırım. Evet evet, çok konuştuk.
6: Ya dedi ki Arsenal maçı oturup izlemezsin hafta sonu ya. Arsenal maçı var, bir açayım demezsin.
8: Ben de açık duruyor gene. Hani izlemiyorum ama hani evet, sesini duyuyorum maçı. Çünkü hakikaten şey, çok katlanılabilir değil. Şeyda Karagan, direkten dönen toplarda kampta direğe çarptırma oynadıkları video geldi aklıma. Buna iyi çalışmışlar belli. İnşallah bu konuda kanser olmayız bu sene.
6: Güzel yakalamış. Geçen sene lig birincisiyiz.
7: Direkten dönen
6: direkten dönenlerde.
8: Talihsizlik. Ozi Çınar, İsmail Hoca gençlere süre vermez, yıldızları yönetemez, değişiklikler geç ve yetersizdir. Basın açıklamaları çok kötüdür. Bunlar dışında iyi hoca.
7: Maşallah.
6: Ne dedi abi, dur ben ya.
8: Yani ne diyeyim?
6: Hani... Ya bu şimdi şöyle diyeyim. Ben bir önce alır mısın abi? Bu benim de bunların içinde bir iki tane söyleyeyim var mı? Gençlere süre vermez demeyelim abi. Bak bu güvenme işidir. Ben dün de aynı yöne verdim. Şimdi artık hocalık da yapmıyorum. Samet Aybaba'nın da şöyle bir beyanı vardır. Ben Türk kaleciyle oynamam diyor. Futbolcuyken de rahat hissetmezdim kendimi diyor. Hocayken de. Ben diyor yabancı kaleciyle oynarım kardeşim. Bu bir tarzdır. Bugün Mourinho da genç oyuncu oynatmıyor. Sevmiyor abi.
8: Samet Aybaba'nın böyle bir açıklaması mı var? Yerli kaleci.
6: Var. Ben yani özel sohbetten biliyorum. Samet Aybaba hocanın çalıştığı takımlara bak, yabancı evet, kaleci ekseriyetle.
7: Yerli kaleci
6: diyor. Yıldızları yönetemez. Abi yönetti. Yıldızlarla yani şöyle diyeyim. Arada sorun yaşayabilirim. Her hoca yaşıyor. Ya yani bu da çok büyük bir eksik değil. Ha burada bence Okan Buruk fark yaratan bir teknik adam. Yıldız yönetimi konusunda. Ya belki en iyi yaptığı iş o. Yani onları bir şekilde hoş eğiliyor.
8: Bence de en iyi yaptığı iş o bu arada.
6: Değişiklikler geç ve yetersizdi, buna katılmıyorum şu an için. Geç ve yetersiz diye. Yani durun bakalım daha birinci maçtan. Abi basın açıklamaları konusu, ben hep söylüyorum.

0: Dün de onu birisi yazmış, çok doğru. Kayıt yapsın demiş basın toplantılarında. Mükemmel bir önerme.
1: Vallahi gayet mantıklı bence. Mustafa Bey, bu arada dediğiniz gibi bir şey olmadı. Şimdi geçen programımızda bizim Maruf Bey'in oynadığı şeylerin hani Galatasaray yöneticiliği döneminde olduğunu söylediğimizi iddia ediyor ama
0: olmadığını
1: tam olarak olmadığını söylüyor.
0: Olmadığı hatta iddia ediliyor dedik.
1: Ki öyle de gözüküyor şu an. Bunun için ne kim lan bu bana?
0: Abi söylediklerimizden vurun da söylemediklerimizden
1: korkuttu
0: vurmayın.
1: Korkuttu hiç ya.
0: Hı? Yani söylediklerimizden vurun da söylemediklerimizden vurmayın.
1: Evet
0: yani.
1: Mustafa Bey, teşekkür ederiz. Emre 16.666 Gornik Zabrz maçı öncesi 4-2-3 oyun sistemiyle rakip taktiği çözmesin diye büyük düşünmüş yine İsmail Kartal. Hikmet abi ne düşünüyor bu konuda? Ha?
0: Fred Sayın.
1: 4-2-3.
0: Hayır, Fred
2: Sayın.
0: Fredsiz sayı.
2: Ben hani sezon başında böyle bu sezon şöyle olacak denecek böyle %90 done verdiğini düşünmüyorum bu maçların. Zaten
0: yani
2: hiç kimsenin hayalindeki orta saha üçlüsü dün çıkan üçlüsü değildir.
0: Problem ne biliyor musun? Dünkü hayaldeki değil ya. Yalnız bu üçlü birkaç maç daha çıkarsa bu sıkıntı olur işte. Hani bu zorunluluktan çıkan bir üçlüsü amenna. Hani sezon başı
2: takımda. Ben Asensio'yu her türlü. Ya Asensio'nun bölgesi çok ikili mücadele kazanmayı gerektiren, böyle sürekli basmayı falan gerektiren bir bölge.
0: İşte hocanın orada hocanın orada aldırdığı oyuncu Şimanski'ydi işte oraya. Ben hocanın 10 numara tercihi Şimanski'ydi.
2: Şey çok oturmuyor çünkü ya. Fred mi Asensio mu ya? Çok alakalı.
0: Ya bunu geçen sene Tedesco'da yapıyordu o zaman. Adamın ne günahı vardı? Hani bir meşhur maçı var ya, Fred'i 10 numara oynattı yani.
1: Karagümrük maçıydı.
0: Karagümrük maçı yani o zaman.
1: Enteresante.
0: Ya bir de hocadan beklenti, hocanın bugün Fenerbahçe taraftarının onu tekrar isteme sebebi olan oyun bu değil. Onu söyleyeyim.
2: Evet.
0: Yani şöyle düşünelim abi, ben Maribor muydu? Maribor ya da bir Moldova takımı, Zimbru muydu? Öyle bir şeydi. Bir önce geldiğinde ön eleme maçı.
1: Beş attınız.
0: Beş attığımız maç. Şimdi oradaki oyunda bu oyun aynı mı dünkü oyun?
1: Değil.
2: Fenerbahçe 3 dakikada bir şut atabildi. Yani Fenerbahçe taraftarının tam olarak beklediği oyun bence de bu değil.
1: Bilal Bey yazmış. Yaptığı şeye bak, bardağı beğenmiyor. Çayı değiştiriyor. Gerçekten kötü bir adamsın. Doğu. O bardağın içinde bir şeyler yok muydu? Sen de görmedin mi?
0: Doğu.
1: Teşekkür ederim.
0: Doğu. Canım kardeşim. Ben çayımı vereyim abi.
1: Doğu.
0: Ben de çayı doğru beğenmedim değil. Benim kahvem var o yüzden. Hemen bana da giydirmeyin oradan.
1: Murat abim çaycı değildir.
0: Çaycımdır da şu an kahve saati.
1: Kahvesi varken çaycı değildir. Onur Keleş, takımlarımızın kadro kalitesini, transferleri, yabancı kuralını vesaire konuşuyoruz ama asıl soruyu kaçırıyoruz gibi. Bu ligi hangi hakemlerle izleyeceğiz?
0: Yasin Kol.
1: Yasin Kol, of yine Yasin Kol geliyor hakikaten. Yine ya, her hafta Yasin Kol'u göreceğiz televizyonda mesela. O da canımın ayrı bir
0: sıkıntı. Derbilerde de yine o.
1: Ne diyeyim abi ben yani, bu federasyonla ilgili zaten değişik.
0: İvan Barton diyorum.
2: Burada kimsenin
1: konuşmadığı... Ama şey abi, biz şey 600 yıldır diyor hakimiz şeye, dünyaya, bizim çocuklarımız yapar falan, yok mu öyle?
2: Buradaki olay şu, hakemlere çıkıp sezon öncesinde tepki gösterip çizgi çekmeme gerekçeleri. Şimdi bu değişmezse, bu hakemlerden dolayı biz lig boyunca sıkıntı yaşamayalım. Hani hakemler bize cephe almasınlar. Federasyon da burada bize işte negatif ayrımcılık yapacak şekilde hareket etmesin. O yüzden hani ben konuşmam, sen bir şey söyle, sen tabii bir şey söyle.
0: Herkes birbirinden bekliyor.
2: Oyunu oynuyorlar burada. Bu da neyi doğuracak? Yasin Kol bu sene.
0: Yani hayır, aynı hakemlerden, benim bildiğim yeni bir hakem yok.
2: Sürekli maç yönetici.
1: Benim de yok bildiğim.
0: Ya bari o Gürcan falan var, Gürcan Asova'ydı galiba. Onlar falan yönetsin bari. Hani genç deriz en azından.
1: Ben de genç işinin arkasındayım.
0: Mesela dünkü hakemi beğenen var, beğenmeyen var. Hani çok sertliğe müsaade ediyor. Bence Dünya Kupası'yla beraber biraz sertlik seviyesi arttırıldı.
2: Evet.
0: Yani artık kart o çok kolay çıkmıyor kart.
1: Doğru. Bence de öyle.
0: Çünkü dün birkaç tane var arkadan, ciddi sertlik var. Çıkmadı kart.
2: Hakemler artık şey yapmaya başladılar. Niyetleri okumaya başladılar. Yani eğer topu almaya yönelik bir sertlikse genelde oynatmaya eğilim gösteriyorlar. Evet. Ama yani gidip rakibi indirmeye yönelik yapıyorsan tamam, orada
0: yani direkt biraz duruluyor. Biraz işte o şeyi sanki hani mesela oyunlarda ayarlardık ya. Oyun ayarlarına girerdin. İşte maçın zorluğunu bir yere getirirdin. İşte sağ zorluğunu bir yere, hepsini ayarladın. Şimdi o sertlik zorluğunu biraz arttırmışlar şu anda.
1: Aynen öyle. Pozisyonlar, Fred'in kalbi kırılmasın diye ikinci kez şampiyonluktan olduk ama antrenmanlar da çok iyi. Bu arada istatistiklerimiz çok yüksek sezon sonu İsmail Hocam. Bu Fred işi sıkıntı yaratır.
0: Neden biliyor musun Doğacığım? Yani şimdi İsmail Hocam sezonu Fred çok iyiydi hakikaten. Ya kötü diyen yok. Bence sakatlandı.
1: Dünkü maçta mı diyorsun? Nerede
0: ilk sezonu diyorum.
1: Ha okey. İlk sezonu. Çok iyiydi, çok iyiydi.
0: Fred o takımın Tadic, Dzeko, Fred, Şimanski, işte hani en öne çıkan oyuncuları. Ve Fred de hakikaten şunu da dedik hatta. Fred sakatlanmasa şampiyon da olabilirdik yani o kayıplarda. Hatta Olympiakos maçı İsmail Hoca Fred oyundan çıkarınca, ya hazır olmasa bile niye çıkartıyorsun hocam? Fred'le ancak biz bu işleri halledersek. Son maç, Galatasaray'ı kazandığımız maç. Fred'in devre arası topu bana verin, ben çıkarım topla. Merak etmeyin. Eksik yani o Fred. Fakat o Fred'in üstünden Fred'i gerçekten sıfırlayan bir Mourinho sezonu var abi. Bitti adam orada.

0: O 100 metrede adamı koşturdu koşturdu, adam bitti. Geçen sene de yok. Son 3 maç hariç.
1: Abi bir de orada Fred'in ikameleri kimdi mesela?
2: Nerede?
1: Ona bir bakmak lazım. O sezon.
2: Şimdi Mert Fred, Hakan mıydı?
0: Mert Hakan.
1: Fred burada. Kante, Gendouzi, Asensio ve Talisca'yla. Hani 8'de oynayacaksa Kante, Gendouzi ile, 10'da oynayacaksa Talisca, Asensio ile rekabete girecek. Bunların önüne Fred'i çıkartan şey nedir?
0: Anılar. Gerçekten ya, bak bunu anlıyorum. Yani hoca diyor ki ben
1: bu arada saygı duyuyorum tercihe ama ben anlamlandırmaya galiba çalışıyorum.
0: İsmail Reyes ilk geldiğinde kampta mı söyledi ya da bu maçtan önce mi söyledi? Bir yerde şöyle bir şey söylüyor. Bu, daha uzun süredir benimle çalışan oyuncular benim onlardan ne istediğimi biliyor. Mantıklı. Bu ne demek? İrfan bende oynar. Fred bende oynar. Kim var başka?
1: Osterwolde.
0: Osterwolde benimle oynar. Gibi yani hoca kendi bir... Ama hocam sen oyun oynatmıyorsun ki. Onlar seni biliyorlar da sen o başka bir şey evirmek istiyorsun. Artı sen madem fizik güçlüyorsun, Fred 3 yaş yaşlandı onun üstüne. Yani...
2: Ve kalitesinden de
0: kalitesinden. Ya da şöyle bir şey oldu. Fred yine yaşlanabilir. Abi geçen sene öyle bir tat bırakır ki damaklarda. Yani mesela Beşiktaş'ta örnek veriyorum. Atiba gibi olur. Hani adam her sene 38, 37, 38 hep oynadığı için bir yere kadar o...
2: Son sezon 10 numara falan oynadı Atiba yani, ya. Yani. Çok değişik bir oyuncu Atiba. Yani
0: Fred geçen... Bak dün...
1: Sağ bek olarak geldi.
0: Dün dikkat et. Doğru. Bir tek oyuncuya homurdandı tribünler Fred. Aldı böyle 80 mi 82 mi bir tane geri döndü. Yine hop ıslık başladı hemen.
1: Greenwood'un arkasına pas arkasına
0: verdi. Abi çünkü şey var. Geçen sezondan bagajı var taraftarın gözünde Fred'in.
2: Var.
0: Yani Fred'e de yazık. Gerçi üzülüyorum bu arada. Yani ben oyuncu tarafında düşünüyorum.
2: O ilişki bence bitmeli ama tabii ben kimim? Doktor Paquito.
0: Ben de kimim?
2: Estağfurullah. Takımına bakmadan sırf Galatasaray'a engel olmak için yabancı sınırı değişmesin diyen futbol gurmeleri şimdi yabancı sınırı değişmesini teklif etmesin.
1: Abi burada da ortasından bir cümle söyleyeyim ya. Ben Galatasaray'a engel olmak için oturalım hep beraber yabancı sınırını sabitleyelim falan diye düşündüklerini zannetmiyorum.
2: Bunu kafa, düşünen Fenerbahçeliler var ama.
1: Kafa kötü, şöyle düşünüyorlar. Yabancıyı sınırlandırırsam daha fazla yerli oynar, daha fazla yerli oynarsa daha fazla oyuncu yetiştiririm. Hiçbir şey değişmiyor yabancı sınırını sabitlediğin zaman. Altyapıda gene niteliksiz, kalitesiz ekipler, torpille kadroya sokulan amcaoğlu, dayıoğlu çocukları, bunları yetiştirmek için yeterli derecede hayatını idame ettiremeyen hocalar.
0: Normalde kapıdan giremeyecek adamlardan futbolcu menajer olması, bir tane oyuncusu var diye.
1: Yani burada sahanın dışında dizayn edilmesi gereken 100 tane şey var. Nasıl yaparız? Bunu yaparsak belki bu işleri çözeriz falan diyor.
0: Bu arada ben Doktor Paquito'ya şöyle bir şey söyleyeyim. Peki ilk 10 artı 4 açıklandığında niye itiraz etmemiş Galatasaray o zaman? Madem şimdi ediyor ya. Ya bu işin tek doğrusu yok. O zaman Galatasaray da okey demiş ona. Yani çekimser kalmış daha doğrusu. İtiraz etmemiş.
2: O konuda Ali Naci abinin anlattığı sezon içinde Galatasaraylı yöneticilerin federasyonla yaptığı görüşmelerde biz bu işi aynı tutacağız, siz rahat olun gibi konuştuğu, sezon sonunda da değiştirmeyeceğiz.
0: Tamam, ben, ama orayı demiyorum. Ben en başında ilk açıklanıyor ya bu. Bu 3 sene önce açıklandı. Her sene kademeli indireceğiz dendi. Yani ilk Hacı Osmanoğlu Federasyonu geldi ve açıkladı bunu.
2: O işi o zaman bakarız falan diyorlar abi.
0: İşte ha, bizim yani yöneticilerimiz yani. Siz önce yöneticilere bir kızın. Yani çünkü bizim yöneticilerimiz de. Dur bir bakalım. Yolda bakarız.
1: Bu arada bu konuda en fazla sıkıntıyı çekecek takım Galatasaray değil, Fenerbahçe.
0: Fenerbahçe zaten şu anda.
2: %100. Artı 4 bölümüyle ilgili kafası çok rahat olduğu için oradan ele aldı herkes konuyu ama hani 14'ten daha büyük
0: ama
2: bir şey.
0: Ama şu anda düşünüyorlar, biliyor musun? Artı 4 konusu rahat da şu anda en satılabilecek oyuncular da artı 4'tekiler.
2: İşte
0: yani bir anda orayı boşaltabilir Fenerbahçe.
1: Orayı boşalttın, transfer yapmak zorunda kaldın. Yapacağın transferi artı 4'e yapacaksın.
0: İşte. Abi zaten... Orada da hani nerede mesela artı 4 yapabilirsin? Mesela ben dün dedim ki mesela bir tane yani Fred'in olmadığını ben hep hayal ediyordum. Mesela orta saha bir tane alırsın. Böyle ikame oyuncu, genç. Brezilyalı. Hani onu mesela artı 4'te kullanırsın.
1: Yani olabilir.
0: Gibi. Ya da ne bileyim bir stoper. Genç bir stoper alırsın. Yedek stoper.
1: En fazla kullanacağım mevkilerde bir şeye denenebilir. Artı 4 denenebilir. Kupası da var bu işin çünkü.
2: Ki zaten kaldı ki bence Fenerbahçe Başkanı için orası boş. Çünkü bayağı divan kurulunda milyonların izlediği bir şeyde hani Sıdık'ı kim aldı, bu neneye kim verdi parayı falan diyorsan zaten onları çok ciddiye de almıyorsun. Tabii. Bu gibi geliyor bana. Arda Atılan diye düşündüm. Fred Aşkı İsmail Hoca'yı götürür bıktık.
0: Ya çok yere çok götürmez de daha çok erken bu işlerin götürmesi getirmesi için
1: yani
0: ama.
1: Daha Temmuz bitmedi ya. Hani yani tabii canım. Bu kadar göndermeyelim hemen yok, de İsmail
0: Hoca. Ama Fred ısrarı yani İsmail Hoca'nın yeni dönem başlangıcı için olumlu bir nokta değil.
1: Abi şöyle öyle bakmak söyleyeyim. Doğru mu bilmiyorum hani sen ne dersin?
0: Estağfurullah.
1: Bir tarafta Fred var, bir tarafta Asensio var. Buradan alacağın şey çok çok daha fazla şey vaat ediyor sana. Burada da bildiğini aldığın bir evet durum var. Burada vazgeçtiklerin...
3: Reklam

0: TEB marifetli hesapla birikim yapmak ne kadar iyi?
1: %46 hoş geldin faiziyle birikim yapabileceğiniz kadar iyi. Üstelik vadesi bozulmadan para yatırıp çekebilirsiniz. Hemen siz de cepte TEB mobilden marifetli hesap açarak biriktirmeye başlayın. Detaylı bilgi teb.com.tr'de.
2: TEB o kadar iyi ki TEB.
3: Aracını satıp nakde geçmek güzel fikir. Peki ya sonraki yolculuk? Otokoç

0: ödemelerinde 4 taksit fırsatı Ziraat Katılım Bankkart'ta. Siz de hemen Ziraat Katılımlı olun, avantajlar dünyasına katılın. Ayrıntılar ziraatkatılım.com.tr'de.
1: Reklam bitti.
2: Birebir. Birebir. Cihan Dişli ve Yakup Çınar'la Birebir başlıyor.
1: Bu programda ürün yerleştirme bulunmaktadır.
3: Dostlar, herkese merhabalar. Birebir başladı. Radyo Gol frekanslarından ben Cihan Dişli. Yakup Çınar'la birlikte olacağız. 0212 273 1010 WhatsApp hattımız. Buradan da bizlere görüşlerinizi, önerilerinizi yazabilirsiniz. Ama Yakup Çınar bugün stüdyoda değil. Aylar sonra herhalde stüdyoda kendisiyle görüşemiyoruz. Çünkü uzaklarda, nerede? Kendisine soralım. Yakup abi, hoş geldin, selamlar.
4: Hoş bulduk. Senin de söylediğin gibi aylar sonra ilk defa ayrı kaldık. Neredeyim? Avusturya'dayım, Salzburg'dayım. Bu akşam itibariyle Galatasaray'ın Avusturya kampı başlayacak. Ayın 31'ine kadar, hatta işte 1 Ağustos'a kadar sürecek bir kamp başlayacak. Galatasaray burada 2 tane hazırlık maçı oynayacak. Monza ve Venezia ile. Hazırlık kampı için bu akşam saatlerinde buraya gelecek. Ben de sabah saatlerinde geldim, erken saatlerde geldim. Şu anda Salzburg'dayım. Hatta işte... yani reklama da girmez açıkçası. Designer Outlet diye böyle havalimanına çok yakın bir yer var. Daha önce de 2 sene önce de buraya gelmiştim. Galatasaray'ın kamp yaptığı dönemde. Oradayım ve akşam Galatasaray'ın gelişini bekleyeceğiz. Aynı zamanda Galatasaray'ın kamp yapacağı otele gideceğiz. Oradaki son durum nedir ne değildir. Ama şöyle söyleyeyim. İstanbul'da evet dün bir fırtına vardı ama genel olarak hava sıcaklığı yüksekti. Avusturya'da şu an serin bir hava var. Hani aslında kamp koşullarına uygun bir hava olduğunu söyleyebiliriz. Galatasaray burada 2 tane hazırlık maçı oynayacak. Avrupa'daki Galatasaray taraftarı da merakla bekliyor Galatasaray'ı. Özellikle bugün Linz Havalimanı'na inmesini bekliyoruz. Linz kentine inecek Galatasaray özel uçakla. Sonra Winnish Garden bölgesine geçecekler. Daha önceki yıllarda da buralarda kamp yapmışlardı. Vallahi kamp kafile kadrosu merak konusu.
3: Biraz böyle şey, şuraya da girelim, kafileye geçeceğim ama sen önceden gittim dedin. Çok düzenli değil mi yani, bir estetik anlayışı olarak sanki böyle kalemle çizilmiş gibi, özellikle Salzburg.
4: Ya Cihan,
3: ben çok şaşırmıştım Salzburg. Yani.
4: Ya şöyle söyleyeyim, hani evet biz İstanbul'u çok seviyoruz. İstanbul dünyanın en güzel şehirlerinden bir tanesi ama kesinlikle. İstanbul gibi dünyanın en güzel birkaç tane şehri var ki Salzburg'da onları böyle zorlayabilecek şehirlerden bir tanesi. Yani bir şehirde ne olmasını beklersin? Böyle bir ortasından bir su geçsin. Ondan sonra güzel bir kalesi olsun, tarihi yerleri olsun ama dediğin gibi burada baktığın zaman gerçekten her şey düzenli. Ama şöyle söyleyeyim, burada da 2 gün sonra sıkılıyorsun yani. Hayat çok sıkıcı burada. Gelecekseniz buraya gezmeye geleceksiniz, görmeye geleceksiniz. Ondan sonra dönüp hayatı yine İstanbul'da yaşamaya devam edeceksiniz. Öyle bir yer tabii ki. Yani Galatasaray'da şöyle bir şey var. Okan Hoca'nın totemlerinden bir tanesi. Yani Galatasaray teknik direktörü olduğu günden beri yaz kamplarına Avusturya'ya, Winnish Garden bölgesine geliyor. Hatta geçen Ümraniye Spor esprisi de yapmıştık. Bir sezon önce de Ümraniye Spor'la hazırlık maçı oynamıştı. Bu sezonda o totem devam etti. Yine Ümraniye Spor'la hazırlık maçı oynadı. Bu bölgede Galatasaray'a şans getiren bir bölge. Her sene mutlaka buraya geliyorlardı. Dediğim gibi bu bir haftalık kamp süreci boyunca da Galatasaray 2 tane hazırlık maçı yapacak. En azından Şampiyonlar Ligi maçlarında ya da işte

0: Süper Lig'deki maçlarda Galatasaray'ı izleyemeyen gurbetteki Galatasaray taraftarları bu iki hazırlık maçında rahatlıkla genelde tribünlerde yer oluyor. Bilet fiyatları da böyle 30-40 euro seviyelerinde oluyor. 24'ünde Monza ile oynayacak Linz kentinde. Sonra bir de 27'sinde Venezia takımıyla karşılaşacak. Bu arada takımla ilgili biraz bilgi vereyim istersen Cihan.
1: Tabii.
0: Hatırlanacağı üzere izinli olan bazı oyuncular vardı. Galatasaray sezonu aslında 7 Temmuz'da açmıştı. Baktığın zaman aradan yaklaşık bir 15 gün geçti. 15 gün geçtikten sonra milli takıma giden bazı oyuncular ayın 14'ünde geldi. A milli takımımızda Dünya Kupası'na giden oyuncular 20'sinde kampa katıldı. Osimhen 13-14'ünde yine gelmişti. Bir de A milli takımımızda olmayan ama Dünya Kupası'na giden Leroy Sané, Davinson Sanchez, Wilfried Tsingo ve İsmail Jakobs vardı. Onların da bugün itibariyle gerçi bugün Galatasaray burada antrenman yapmayacak. Akşam saatlerinde gelecek. Saat 20 gibi gelecek Avusturya'ya. Yarın sabah ilk antrenmanını yapacak ve o ilk antrenmana milli takımdan dönen az önce saydığım oyuncuların da katılması bekleniyor. Okan Hoca gelirken kadroda bir eleme yapacak. Yani yeni sezonda kadroda düşünmediği işte Yelerti'dir, Nelson'udur, ondan sonra Halil Dervişoğlu, bu tarz oyunculardan en azından yararlanamayacağı isimleri kadroya dahil etmesi beklenmiyor. Özellikle Ümraniye Spor maçında bazı genç oyuncular iyi performanslar ortaya koymuştu. Onları bu kampa da getirmesini bekliyoruz. Tüm bunları anlatırken bizi dinleyen Galatasaraylılar, ya Yakup sen ne anlatıyorsun kardeşim, bize transferden haber ver diyenler vardı. Yavaştan transfere de geçebiliriz.
1: Evet, ona da geçeceğiz tabii ama şimdi şey söyleniyor Yakup abi, sürekli başkanın ve işte kardeşi Mehmet Bey'in önüne yeni isimlerin getirildiği söyleniyor. Ve işte bunlar Galatasaray'da daha önce faaliyet göstermiş bir kişinin referans olduğu bir menajerlik şirketi üzerinden geldiği iddiaları var. Ve bu menajerlik şirketinde Dursun Başkan ve kardeşi çok istemediği için çeşitli bahanelerle vazgeçiyorlarmış ki o insanı da kırmak istemedikleri söyleniyor. Ve Okan Buruk'un da çok böyle değişimden hoşlanmadığı, çok risk almak istememediği sebebiyle bu transferlerin gerçekleşmediği konuşuluyor. Durum gerçekten böyle midir? Yoksa Galatasaray büyük transferlere gittiği için mi biraz daha böyle bu iş yavaşladı? Bunu senden alabiliriz. Bir de Galatasaray'ın kamp yaptığı oteli merak etmişler ismini. Onu da verirsen bir ara mutlu oluruz.
0: Şöyle söyleyeyim, otelin ismini tam bilmiyorum ama Winnish Garden bölgesinin en büyük oteli. Zaten orada bir tane otel var. Yakın zamanda Fenerbahçe'de buraya kampa gelmişti. Onlar da orada kalmıştı. Dediğim gibi otelin ismi şu an aklıma gelmiyor ama o Winnish Garden bölgesinin en büyük oteli. Spor oteli zaten. Hani kendi sahaları var. Antrenman yerleri var. Başka da otel yok zaten çevrede, onu söyleyeyim. Hatta biz bile yer bulamadık. Mecburen bir 40 kilometre mesafedeki Linz şehrinde kalacağız. Orası biraz daha böyle doğal bir alanda. Çok fazla otelin olmadığı, daha çok böyle kamp yapılabilecek bir yer diyebiliriz oraya. Dediğim gibi Google'dan da bakarlarsa çok rahatlıkla ulaşabilirler. Şimdi sen bir projeksiyon çizdin. Yani daha doğrusu Galatasaray'daki transfer süreciyle alakalı bir iddiayı ortaya attın. Ki bu sosyal medyada konuşulan bir konu. Ama şöyle söyleyeyim sana Cihan, gerçeği yansıtmıyor. Çünkü Galatasaray bir menajer üzerinden, sadece onun oyuncuları üzerinden odaklanıp oradan gitme. Şimdi bahsedilen menajer George Gardey. Evet, Galatasaray'a oyuncular öneriyor. Galatasaray bu süreçte de hani kimseyle çalışmamazlık yapmıyor. Yani şunu söyleyeyim. Gardi diyor ki mesela, ben diyor Phil Foden'ı getirebilirim diyorlar. Diyor Galatasaray'a. Galatasaray da tamam kardeşim, bizim istediğimiz şartlarda getirebiliyorsan getir diyor ama getiremiyor sonra. Hani böyle durumlar yaşanıyor. Bu Galatasaray'ın planlaması dışındaki fırsat transferleri için geçerli. Ama şunu söyleyeyim. Abi 4 sene şampiyon olmuş takımın transfer planlamasının çok daha doğru yapılması gerekiyordu. Yani şu Icardi sürecinin 58 gün boyunca uzatılmasının hiçbir açıklaması yok. Onu geçtim. Galatasaray ilk transferini yine 50 gün sonra yaptı. Transfer dönemi başladıktan sonra Leslie Ugocukwu'yu aldı. Yani 50 gün beklemek mi gerekiyordu bu transferi yapmak için? Onu geçtim. Lemina süreci imzalanacağı belli. Evet, oyuncu Galatasaray'dan

3,5 milyon euro artı işte ekstraları oldu, imza parası şeklinde böyle talepler oldu. Galatasaray bu süreci biraz bekletti, uzattı. Son tahlilde yine imzaladı. Şimdi sayınca kalem kalem bunların hepsi üst üste gelince evet Galatasaray'ın başkanının ve transfer komitesinin mesai harcadığı konular ama Galatasaray taraftarı bu problemlerin çok daha kısa süre önce çözülmesi gerektiğini düşünüyor. Senin

0: Şimdi Metehan Baltacı ayrılacak. Oraya 3. 4. stoper olacak seviyede bir tane oyuncu çekmen gerekiyor. Yani aslında ana kadroya bir tane direkt oynayacak, onun dışında da 4 tane yedek kulübesini zenginleştirecek oyuncu alman gerekiyor. Bu hani atla deve değil, taraftarın isyanı aslında onların açısından baktığın zaman gayet haklılar. Çünkü diyorum ya, senin limit konusunda sıkıntın yok, Fenerbahçe'ye göre daha rahatsın, Beşiktaş'a göre daha rahatsın. Senin bütçe anlamında sıkıntı yok, senin gelirler anlamında sıkıntı yok. Sen 4 yıl üst üste Şampiyonlar Ligi'ne gittin, her yıl Şampiyonlar Ligi'nden inanılmaz gelirler kasana koydun. Galatasaray taraftarına forma diyorsun, formayı alıyor. Kombine diyorsun, kombineyi alıyor. Loca diyorsun, milyon eurolar veriyorlar. Ya burada örneğini veriyorum dikkat çeksin diye. Galatasaray en son sattığı locayı 3 milyon euroya sattı. Ve bu parayı nakit olarak aldı, kasasına koydu. Yani inanılmaz rakamlar, canlılar. Tüm bunlar yaşanırken Galatasaray taraftarı da doğal olarak diyor ki bizim plan programımız belli değil. Yani bunun dışında hareket ediliyor ya da çok da ağırdan alınıyor.
1: Peki şu
0: son günü beklersem...
1: Şu olabilir mi abi, sözünü kesiyorum, özür dilerim. Şimdi İsmail Hoca'nın kulağına giden Galatasaraylı yöneticilerin de kulağına gitmişti işte. Dedi ya belki yabancı kuralı değişebilir, 12 artı 2 olabilir dedi ki bu kuralın değişmesi için üst makamlara gittiklerini biliyoruz. Yani şu an onların önünde yüksek ihtimalle de değişecek. Acaba Galatasaray bunu bekliyor olabilir mi? Sonuçta İsmail Hoca biliyorsa Galatasaraylı yönetici de biliyordur. Beşiktaşlı da Trabzonlusu da biliyordur.
0: Ben bunu bir Galatasaray taraftarı olarak değil, gazeteci olarak söylüyorum abi. İsmail Kartal'ın federasyon başkanı İbrahim Hacı Osman olduyken bu beklenti içerisine girmesi gayet normal ve doğal. Onu söyleyeyim. Çünkü bu federasyon Galatasaray'ın karşısında olan 2026-27 sezonunda da Galatasaray'ın şampiyonluk yolundaki en büyük rakibi Türkiye Futbol Federasyonu. Bunu söylerken diyorum ya sana, bir Galatasaraylı gazeteci ya da Galatasaray olarak söylemiyorum. Ben bunu objektif bir gazeteci olarak söylüyorum. Çünkü geçen sezon bu federasyonun yaptıkları ortada ve Galatasaray 4 sene üstte şampiyon oldu. Bu sene 5. şampiyonluk. Çok daha zor geçecek. Çünkü geçen sene bütün aleyhte kararları Galatasaray'la ilgili, lehte kararları Fenerbahçe'yle ilgili verdi. Normal şartlarda 30 Haziran'da federasyon resmi sitesinden bir açıklama yaptı ve dedi ki kardeşim 10 artı 4 kuralı daha önceden belirlenmişti. Bütün kulüpler mütabakata varamadığı için biz bu kuralın değişmeyeceğini resmi olarak açıklıyoruz dedi. Ve Galatasaray 7 Temmuz'da sezonu açarken Kemerburgaz Metin Oktay tesislerinde Galatasaraylı yöneticilerle bir araya geldik. En azından ihtimal olabilir mi şeklinde sorular yönelttiğimizde, bu saatten sonra kural değişilmek istense bile biz karşısında duracağız demişlerdi. Ama dediğim gibi yani ben bu federasyona güvenmiyorum. Bu federasyon Fenerbahçe istediği için bu kuralı değiştirebilir. Burada da Galatasaray yönetiminin dik durması gerekiyor. İsmail Kartal'ın yaptığı açıklamadan hemen sonra yıldırım hızıyla bir açıklama yapması gerekiyordu. Yani ben emin olamıyorum diyorum ya sana. Kemerburgaz tesislerinde evet biz bu kuralın değişmesini istemiyoruz demişlerdi. Ama bugün itibariyle bu kural değişirse Fenerbahçe istediği için, İsmail Kartal istediği için, çünkü daha büyük sıkıntıyı Fenerbahçe ve Beşiktaş yaşayacak. Onların bu kuralın değişmesini istemeleri gayet normal. Evet Galatasaray da istemişti ama Galatasaray'ın istediği dönemde 5-6 tane kulüp çıkmış federasyona biz bu kuralın devam etmesini istiyoruz demişti. Ve federasyon da doğal olarak bu kararı devam ettirmişti. Dediğim gibi yani benim için sürpriz olmaz yabancı sayısıyla alakalı kural değişikliği yaşanırsa. Çünkü geçen sezon biliyorsun yabancı hakemi herkes istedi. Sadece Fenerbahçe'nin istediği dönemde geldi. Onun dışında federasyon verdiği kararlarda Fenerbahçe lehine kararlar vermişti. Buna işte Yasin Kol'u sayabiliriz, MHK'nin verdiği kararlarını sayabiliriz. Türkiye Futbol Federasyonu resmi Twitter hesabından Galatasaray'a hedef almasını sayabiliriz. Böyle bir sürü üst üste koyabileceğimiz konu var. Burada Galatasaray yönetiminin de dik durması gerekiyor. Zaten transfer konusunda Galatasaray taraftarı ciddi anlamda her gün neredeyse sosyal medyadan tepki gösteriyor. Düşün ya, dün Twitter'da tek çalışması vardı. Tek çalışmasının ana başlığı da Dursun Özbek istifaydı. İstifaya

0: çağrılan başkan, 4 yıl üst üste Galatasaray'ı şampiyon yapan başkan. İşte Osimhen'i, Icardi'yi, Sané'yi, bu oyuncuları transfer eden başkan. Ama işte iletişim süreci maalesef kötü yönetildiği için, süreç iyi anlatılamadığı için maalesef Galatasaray taraftarı da bu tepkiyi sosyal medyadan gösteriyor.
1: Şunu soracağım Yakup abi, şimdi Lemine ile imza atıldı. Bu arada Yakup Çınar'la birlikteyiz. Avusturya kampından bizle beraber oluyor. Avusturya'da stüdyoda bizle beraber değil. Şimdi Lemina'nın kalmasıyla bu Can Uzun transferi yüksek ihtimal böyle zorunlu gibi bir hal aldı. Şimdi U23 kontenjanı için şu an Yelert'i saymazsa Galatasaray, elinde işte bir de Kazım Can var. Ama Kazım Can'ın durumu biraz farklı işte. Makedonya formasını giydikten sonraki transfer tescil döneminde yabancı olabilir.
0: Yok abi, giymez.
1: Ola ki mesela. Yani bu Eylül-Ekim gibi Uluslar Ligi'nde oynarsa ilk yarı Kazım Can'ı yerli olarak kullanırsın mesela. Giymez mi diyorsun?
0: Ya büyük ihtimal, sana şöyle söyleyeyim. Yani düzenli oynayabileceği bir takıma bence yine kiralık gidecek. Çünkü Galatasaray'ın elinde şu anda, yani ben olsam göndermem. Sezon içerisinde mutlaka ihtiyaç duyulacak bir oyuncu. Ki yabancı kuralı değişmişken, yerliye bu kadar ihtiyaç varken, bir de Kazımcan bana göre İsmail Jakobs'tan da, ondan sonra Eren'in Elmalı'dan da çok daha iyi orta yapıyor. Potansiyeli inanılmaz bir oyuncu. İlk Ümraniye Spor maçının da yıldızlarından bir tanesi. Güzel de bir gol atmıştı. Ama ben hani düzenli oynayabileceği bir takıma kiralık gideceğini düşünüyorum. Kontenjan konusunda da Galatasaray'ın elinde şu anda iki tane oyuncu var. Bir tanesi Renato Niega, diğeri de Leslie Ugochukwu.
1: Evet, transferleri de geçeceğim ama geçmeden dinleyenimiz şöyle bir şey yazmış. Şimdi İsmail Bey bu açıklamayı yaptı diyor, İsmail Kartal, kural değişebilir açıklamasını. Okan Buruk bu açıklamayı yapsaydı, yapı var vesaire diye ortalık ayağa kalkmaz mıydı ki, bu kural değişirse Galatasaraylılar ne demeli diye bir soru sormuş sana.
0: Abi yani Galatasaray ne demeli değil, Galatasaray bu kuralın değişmemesi için karşısında durmalı. Yani federasyon sadece Fenerbahçe istediği için bu kuralı değiştirmemeli. Eğer taviz verirseniz sezon boyunca sizden çok daha fazlasını isteyecekler. Ama Galatasaray sadece yönetimiyle değil, taraftarıyla, hocasıyla, Fenerbahçe'nin istediği bu değişikliğin mutlaka ve mutlaka karşısında durmalı. Ama bunu sosyal medyadan birçok Galatasaraylı tepkiyle dile getirirken Galatasaray tarafı hala sessiz. Cihan, şunu söylüyorum ya, hani 1481 diyoruz, Galatasaray Lisesi diyoruz, iletişim diyoruz. Abi Türkiye'nin en iyi iletişim fakültesi Galatasaray Üniversitesi'nde. Galatasaray Lisesi'nden mezun olan bir öğrenci Fransızca, İngilizce, işte Almanca, 3 dil bilerek mezun oluyor. Ülkeyi yönetiyorlar, dünyayı yönetiyorlar. Dünyanın en iyi üniversitelerine giriyorlar. Ama Galatasaray'ın, ki Dursun Özbek de bir liseli, lise mezunu, Galatasaray Lisesi mezunu. Ki lisesinde de birçok isim var ama abi biz Galatasaray iletişimden sorumlu yöneticinin kim olduğunu şu anda bilmiyoruz. Ben sesini dahi duymadım. Yani evet bahsediliyor ama bu konuyla alakalı net bir şey yok. Sezon başlayacak. Daha Galatasaray muhabirleriyle bir çay içmişlikleri yok. Yarın öbür gün diyorum ya sana, son 5 yılın, yani son 4 yıl Galatasaray adına zorlu geçti ama bu yıl çok daha zorlu geçecek. Ben Galatasaray'ı içeride dışarıda takip eden, bütün maçlarına giden biri olarak söylüyorum. Gittiğimiz geçen sezonki deplasmanlarda Galatasaray'a inanılmaz muameleler yapıldı. Galatasaray taraftarı hor görüldü. Yani şunu söyleyeyim, bu Beşiktaş ya da Fenerbahçe'de olsaydı bu şekilde olurdu. Çünkü kimse sizin 5 yıl üst üste şampiyon olmanızı istemiyor. Ama bu kadar eliniz güçlüyken, gelirleriniz bu kadar artmışken, bu iletişim sürecini de doğru yönetmeniz gerekiyor. En büyük eksiklik şu anda Galatasaray'da bu.
1: Evet, o zaman geçebiliriz transferlere. Fernandes, Leao, Bremer, Davinson, Can Uzun. Herhalde Bremer askıya alındı, öyle konuşuluyor ama şu an en yakın isim Bruno mudur abi? Galatasaray kimi bekletiyor veya kim için bekliyor diğer transferleri?
0: Bir şey diyeceğim, şöyle yapalım istersen, savunmadan başlayalım. Olur. Bu arada mesajlarıyla bizi dinleyenler de, bugün programımız 2 saat olmayacak, biraz daha kısa olacak. Özellikle isim özelinde benim bahsetmediğim ya da senin bana sormadığın ama onların merak ettiği isimler varsa mesaj olarak göndersinler. Ben en azından süreci anlatmaya çalışayım. işin savunma kısmından başlayayım.
1: Evet, bu arada Ponomarenko da olmuyor, bitti o da. Kiev'le anlaşmasını sağladı. Onu da söylemiş olalım. Sana bırakayım sözü.
0: Evet. Şöyle işin savunma tarafından başlayalım. Galatasaray'da Okan Buruk'la son verdiği röportajda zaten dile getirmişti. Galatasaray toplamda 4 tane transfer yapacak. Bunların 3'ü hücuma, bir tanesi savunmaya. Ama ben bu 4 transfer dışında ekstra bir tane de fırsat transferi mutlaka, yani Galatasaray'da bir söz var, transfer bitti demeden bitmez Galatasaray. Mutlaka bir fırsat transferi de kollayacağını düşünüyorum. Sezonu böyle çileksiz tamamlamayacaktır Galatasaray. Böyle bir transfer, ya ben toplamda 5 transfer bekliyorum. Bir tanesi fırsat olmak üzere. Bir oyuncu savunmaya transfer edilecek ama bu Davinson Sanchez'in ayrılmayacağı senaryoda geçerli. Şimdi Davinson Sanchez'le ilgili menajer George Gardi Como'dan yaklaşık 25 milyon euro bonuslar dahil bir teklif getirdi Galatasaray'a. Ama Galatasaray şu anda bu oyuncuyu göndermeye sıcak bakmıyor. Aslında Bremer, Juventus'ta forma giyiyor. Brezilyalı oyuncu. İyi bir savunma oyuncusu ama Juventus gözden çıkarmayı düşünüyor. Galatasaray'ın gündemine geldi. Onun dışında yine Lucchini İtalya Ligi'nde forma giyiyor. Geçmiş yıllarda da Kolombiyalı oyuncu. Davinson Sanchez'in milli takımdan partneri. Galatasaray'ın gündemine gelen isimlerden yine bir tanesi. Bu oyuncuların tekrar dile getirilmesinin, yüksek sesle konuşulmasının sebebi Davinson Sanchez'in ayrılık ihtimali. Galatasaray şu an için Davinson Sanchez'in ayrılığına sıcak bakmıyor. Ki şunu da biliyorum ki Davinson Sanchez de gitmek istiyor Cihan. Oradaki kritik nokta bu. İşte yarın kampa katılmasını bekliyorum. Eğer ekstra izni yoksa gelip Galatasaray yönetim ve hocayla bir görüşme gerçekleştirecek. Davinson Sanchez'in ayrılması ihtimaline karşı Bremer ve Lucumi gibi oyuncularla görüşmeler devam ediyor. Bir dönem Van Dijk ismini konuşmuştuk ama şu anda onunla alakalı net bir girişim söz konusu değil. Ama Davinson Sanchez ayrılırsa oraya işte tartışılmayacak bir oyuncu ile Galatasaray transfer etmeyi planlıyor. Benim şahsi fikriyatım, hani Davinson Sanchez ayrılırsa benim için sürpriz olmaz. Çünkü Galatasaray'da 6 milyon euro kazanıyor. Como hemen hemen o maaşa yakın bir rakam öneriyor. Galatasaray 30-35 seviyelerinde bonservis beklentisi vardı. 25'e kadar çıktılar. Sadece Como değil, İspanya Ligi'nden, Arabistan Ligi'nden, işte Arabistan'dan astronomik bir teklif gelirse o zaman Davinson'u hiç tutamayacaksınız elinde. Ama Galatasaray'da en yüksek bonservisle bırakmaya çalışacak oyuncu. İşin savunma tarafı bu şekilde. Onun dışında ben hani Singo'ya ilgi olduğuna dair haberler çıkıyor. Inter istiyor. Salah'ı yine Avrupa'da en çok istenilen oyunculardan bir tanesi. Ama hani işin savunma tarafında ayrılık beklemiyorum. Kazımcan oynayacağı bir takıma kiralık giderse ona şaşırmam. Onun dışında Jakobs, Eren Elmalı sol tarafta, sağ tarafta Salah'ı ve Singo ikilisi devam edecek. Arda Ünye'ye çok fazla Avrupa'dan teklif var. Yani Avrupa'daki birçok kulüp potansiyelinin farkında ama Okan Hoca takım içerisinde en çok güvendiği genç oyuncu, hatta bu sezon ciddi anlamda şans vermeyi düşündüğü oyunculardan bir tanesi. Hatta şunu söyleyeyim, geçen başka bir yayında da dile getirmiştim. Arda Ünya yeni sezonda 11 oyuncularından bir tanesi olursa ilerleyen dönemlerde ben şaşırmam. Okan Hoca onun potansiyeline ve performansına güveniyor ve bu şansı gerçekten bu senede vermeyi düşünüyor. Arda Ünyay konusu bu şekilde. Geçiyoruz orta sahaya. Orta sahada Lemina'nın, sen de söyledin, sözleşmesi uzatıldı 2 yıllık. Onun dışında Lezio Gocuk bu transferi yapıldı. Gabriel Sara eğer Galatasaray'da devam ederse, ki devam edecek gibi gözüküyor. Aslında Aston Villa, West Ham'ın ilgisi var ama Galatasaray'ın buradaki beklentisi 30 milyon euro seviyelerinde. Öyle bir teklif gelirse Galatasaray oraya tartışılmayacak bir oyuncu transfer etmeyi düşünüyor. Ki işte Kamavinga ismi konuşuldu. Yine Manchester City'deki Reinders ismi konuşuldu, Hollandalı futbolcu. Bu tarz isimler eğer Gabriel Sara ayrılırsa gündeme gelebilir. Bunlar ihtimaller. Geçelim gerçeklere. Galatasaray'ın önceliği şu anda transfer komitesiyle konuştuğumuz zaman da direkt 10 numara transferi Cihan. Bruno Fernandes'le ilgili şöyle bir sıkıntı var. Evet, şu anda Galatasaray medyası bu ismi çok yüksek sesle dile getiriyor. Ben de söylüyordum ama dün akşam aldığım bilgi itibariyle şunu net olarak söyleyebilirim. Manchester United oyuncunun sözleşmesini uzatmak istiyor. Ayrıca net olarak oyuncunun bir yıl sözleşmesi var Manchester United'da. Artı bir yıl opsiyon var. Ve Manchester United bu oyuncunun sözleşmesine 60 milyon euroya serbest kalır maddesi koymuş durumda. Yani kapısını çalan kulüplere 60 milyon eurodan aşağı vermeyiz diyor. Bir yıl sözleşmesi kalmış 32 yaşındaki oyuncu için de Galatasaray'ın kalkıp 60 milyon euro ödeme ihtimali söz konusu değil ki. Bu oyuncunun maaş beklentisi de 20 milyon euro seviyelerinde. Galatasaray'ın masasından böyle yavaştan uzaklaşan isimlerden bir tanesi olduğunu söyleyeyim. Muhtemelen bugünden sonra da hani yavaş yavaş böyle Bruno Fernandes ismi Galatasaray'ın gündeminden çıkabilir. Evet, Galatasaray bu ihtimali kovalıyor, bu ihtimali zorluyor ama dediğim gibi dün itibariyle aldığım bilgi, bu oyuncunun sözleşmesinde 60 milyon euro serbest kalma bedeli var. Galatasaray kesinlikle bu rakamı ödeme ihtimali söz konusu dahi değil. Şimdi peki 10 numaraya kimi alacak? Can Uzun konusunda Frankfurt tarafıyla görüşmeler devam ediyor ama orada da Frankfurt aynı şekilde 60 milyon euro serbest kalma bedeli var. 50'ye kadar düştü. Daha da altına düşmeyi düşünmüyorlar. Son günlerde yine geçen hafta dile getirmeye başlamıştım. Brahim Diaz, Real Madrid oyuncusu, Mourinho geldi. Geçen sezon zaten 11'de gözden düşmüştü. Galatasaray kulübü ve oyuncunun babası aynı zamanda menajeriyle iletişime geçmeye başladı. Oyuncunun şartlarını sordular. Oyuncu İtalya Ligi'nden çok fazla takım istiyor Cihan. Çünkü şöyle söyleyeyim, Milan'da forma giydiği dönemde orada iyi bir iz bıraktı. Milan şampiyon oldu ve Brahim Diaz çok çok iyi performans ortaya koymuştu. Zaten kariyerinde baktığın zaman City, Real Madrid'de, Milan'da oynamış bir oyuncudan bahsediyoruz. Evet, son dönemde hani böyle hani maç kurtaran, maç alan oyuncu profiline yakın değil ama hani o çıkışı gerçekleştirebileceği bir kulüpte oynarsa tabii ki yetenekli bir oyuncudan bahsediyoruz. Hem sağ kanatta hem 10 numara mevkisinde oynayabilen bir oyuncu. Çok fazla talibi var. Real Madrid'deki geleceğini, netleşmesini bekliyor. Mourinho tarafı çok yeni sezonda devam etmek istemiyor. Oradaki avantaj da işte bir yıl sözleşmesi var. Bir yıl sözleşmesi olmasına rağmen ilk aşamada menajerler Galatasaray'a 25 milyon euroya ayrılabileceğini söylemişti ama son gelen bilgiler bu rakamın 35 milyon euroya çıktığı yönünde. Yani bir yıl sözleşmesi kalmış Brahim Diaz için 35 milyon euro istiyor Real Madrid tarafı. O da problem değil ama oyuncu kendi geleceğiyle ilgili kararı henüz vermiş değil. Diğer teklifleri de, gelen teklifleri de görmek istiyor. Galatasaray şu anda Brahim Diaz konusuna odaklanmış durumda. Onun dışında da
1: Brahim Diaz'ın da Afrika Uluslar Ligi'nde attığı penaltıyı biliyorsun ya, ülkesinde yakmıştı. Yani orada Panenka falan vurmuştu böyle. Hani böyle nasıl ki futbolda her yıl hani en muhteşem golü atan ödül veriyorlar ya abi, hani o yılda herhalde.
0: Spektaküler bir oyuncudan bahsediyoruz.
1: Evet tabii tabii. Yani tek bir pozisyonla yargılayamayız tabii. Aklıma geldi yani, diye söyledim. Hı-hı.
0: Evet, Maradona da penaltı kaçırıyor. Messi de kaçırdı abi Dünya Kupası'nda.
1: Tabii.
0: Orayla kıyaslamamak lazım ama ben şunu biliyorum ki hani Okan Hoca Brahim Diaz'ı net olarak takımında görmek istiyor. Bu transfere onay vermiş durumda. Bu anlamda dediğim gibi oyuncunun menajeri ve babasıyla şu anda Galatasaray görüşmelerini sürdürüyor. Ama dediğim gibi yine kolay bir transfer değil. Bir de Paraguay milli takımında dikkatimizi çeken Enciso ismi vardı. O da Galatasaray'ın listesindeki oyunculardan bir tanesi. Evet, biraz düşük profil gibi gözüküyor ama onun için de kulübü bu arada kontenjana giriyor. Yani Galatasaray Enciso ya da Can Uzun tarzında bir 10 numaracı ya da işte yardımcı forvet rolünde bir oyuncu alırsa bu kez kontenjanı orta sahadan ya da kanat oyuncusundan yana kullanma ihtimali söz konusu olabilir. Dediğim gibi şu anda ön plana çıkan oyuncu Brahim Diaz ama Bruno Fernandes ihtimali kovalanıyor. Can Uzun tarafında görüşmeler devam ediyor. Enciso da Galatasaray'ın listesindeki isimlerden bir tanesi. Transfer dönemi çok dinamik. Hani bir fırsat doğar, başka bir şey olur. oraya başka bir oyuncu gelebilir. Ama dediğim gibi transfer çalışmaları şu anda bu dört oyuncu üzerinden gidiyor. Az önce bahsettim. Yani eğer Can Uzun ya da Ensisi olursa hani Galatasaray o hakkını, kontenjan hakkını kanattan yana da kullanabilir. Biliyorsun iki gündür konuşulan bir isim var. Rafael Leao. Yine Phil Foden, az önce söyledim yine. Gardin'in Galatasaray'a önerdiği isimlerden bir tanesi. O zaman Galatasaray hani Rafael Leao ayarında bir oyuncu kadrosuna katabilir. Yine Gardin'in Galatasaray'a önerdiği, Fenerbahçe'nin de şu anda ilgi duyduğu 10 milyon euro maaş beklentisi olan ama Milan'ın da en az 50 milyon euro satın alma opsiyonu sözleşmesine dahil etmeye çalıştı. Bir oyuncudan bahsediyoruz. Şimdi 10 numarayı da tamamladık. Forvet bölgesi için neler yaşanıyor? Bu arada Ponomarenko'nun sözleşmesini uzatması ayrılmayacağı anlama gelmiyor. Onu söyleyelim. Yani Dinamo Kiev'in bu oyuncu için 25 milyon euro beklentisi var. O parayı veren ya da zorunlu satın alma opsiyonu 25 milyon euro seviyelerinde yapan kulübe oyuncuyu vermeye sıcak bakıyor. Galatasaray'ın burada teklifi 15 milyon euro seviyelerindeydi. 20 küsür milyon euro teklifi olmuştu ama zorunlu satın alma opsiyonu olmayacak şekildeydi. Dinamo Kiev de bunu kabul etmemişti. Bir de oyuncunun Ukrayna Ligi'ndeki bir sezonluk performansına Galatasaray kalktığında 30 milyon euro yatırım yapmak istemiyor. Burası için de hala alternatif isimler var. Görüşülen isimler var.
1: Demek ki oyuncuyla da oyuncuyla da görüşülmemiş demek ki Yakup abi. Yani oyuncuyla görüşülse imzayı atmaz. Evet, Kiev oyuncuyu ucuza kapatmamak için sözleşmeyi yenilemiş. Öyle bir durum yaşanmış.
0: Şöyle söyleyeyim. İlk başta oyuncuyla görüşmen gerekiyor. Çünkü oyuncu eğer ikna olmayacaksa ya da gelmek istemiyorsa kulüple görüşmenin hiçbir esprisi yok. Çünkü kulüp tarafı pazarlık süreci, anladın mı? Bence oyuncu Galatasaray'a gelmeye sıcak bakıyordu. Bu arada hani iyi performans gösterdiği için Ukrayna pazarı, çok fazla oyuncu yok ama çok fazla menajer var. 4-5 menajer üzerinden Galatasaray'a farklı farklı böyle formüllerle önerilmişti. Galatasaray tarafı oyuncu konusunda şüpheleri yoktu ama dediğim gibi en azından Ukrayna Ligi'nde de bir sezonda parlamış oyuncuya 25-30 milyon euro ödemek istemediler. Avrupa'da bazı kıstaslar var. Mesela Türkiye Ligi'nden de artık şöyle söyleyeyim sana, gol kralı olan oyuncuya Avrupa'dan kimse kalkıp 25-30 milyon euro ödemek istemiyor. Hatırlarsan Sörloth Trabzon'da çok iyi performans göstermişti. Sonra gittiğinde 2 sezon ortalarda yoktu. Yani birkaç tane öyle oyuncu kötü performans gösterince Avrupa'ya transfer olduktan sonra Türkiye'deki forvetlerle alakalı bir ön yargı oluşmuştu. Ukrayna Ligi de öyle, iki tane takım var, bir Shakhtar, bir Dinamo Kiev ve diğer takımlar bütçesi düşük takımlar ve hani çok kolay savunmalara karşı bu kadar gol atması bazen insanları yanıltabiliyor, performans insanları yanıltabiliyor ki Chelsea hatırlarsan Mudrik'i kadrosuna katmıştı 80 milyon euroya ve oyuncu Premier Lig'de neredeyse performans gösteremedi. Dediğim gibi yani özetle Galatasaray Avrupa kamp dönemi de başlıyor. Buraya da hala 10 numaraya da forvet transferini yetiştiremedi. Taraftarda büyük beklenti var. Şu anda transfer görüşmeleri Galatasaray'da devam ediyor ama bu Galatasaray taraftarının ciddi anlamda sabrını da taşırmış durumda.
1: Evet, Yakup Çınar'la birlikteliğimiz sürüyor. Abi, dinleyenlerimizin çok sayıda mesajı var. Biraz onlara göz atalım istersen. Yazmışlar kıymet
0: tabii
1: verip. Phil Foden'ı unut diyor. Sözleşme imzaladı. Unutun o işi demiş Erkan.
0: Abi şöyle söyleyeyim, işte bazı için Phil Foden'ı Galatasaray'ın bonservisiyle alma ihtimali yok zaten. Şimdi Galatasaray şöyle söyleyeyim. Kaleci Cankat Yılmaz. Bir yıl sözleşmesi var. Şimdi bu oyuncuyu kiralık olarak gönderecek. Gönderirken sözleşmesini uzatması gerekiyor Cihan. Yani Phil Foden'ın durumu da öyle. Yani Phil Foden Manchester City ile sözleşme uzattı. Manchester en azından diyor ki ben bu oyuncuyu kiralık satın alma opsiyonuyla göndereyim. Bazı şartlara bağlayayım ki giderse ben de para kazanayım. Oyuncunun da değeri düşmemiş olsun. Hani direkt sözleşme uzattı, Galatasaray'a vermek istemiyor gibi bir yaklaşım söz konusu değil yani.
1: Evet, yani doğru söylüyorsun. 21 yaşında 5 Premier Lig şampiyonluğu yaşamış bir oyuncuyu da Manchester City öyle kolay kolay bırakmaz.
0: Yani
1: Ne demiş? Phil Foden tam bir şütör demiş. Erkan Kambur Sarıyer'den selamlarını iletmiş. Leao gelirse diyor ikinci Zaha olur. Umarım Leao gelmez. Noah Lang geri dönecek mi diye bir soru var.
0: Yok, yani şu anda kontenjan konusunda Galatasaray'ın eli rahat değil. Noah Lang dönmek istiyor. Galatasaray'da geçen sezonki performansından memnundu ama yani bir kez daha kiralanması şu an için söz konusu değil.
1: Yakup abi Salzburg'a yakınım. Eğer istersen seni Linz'e götürebilirim demiş. Orada aile restoranımız var diyor. Çocuklarım ve ben fanatik Galatasaraylıyız. Havalimanında Galatasaray'ı bekleyeceğiz demiş. Numarasını bırakmış sana. Ne güzel insanlar var.
0: Gerçek, çok teşekkür ederim.
1: Gerçekten,
0: sağ olsun.
1: Gerçekten.
0: Ya havalimanına karşılamaya yani büyük ihtimal gideceğiz. Orada denk gelirsek zaten selamlaşırız. Yani bir sıkıntımız yok. Arabamız var. Kalacağımız yer var. Çok teşekkür ederiz.
1: Teşekkürler. Galatasaray'ın orta sahasının atletik ve fiziksel açıdan güçlendirilmesi gerekiyor demiş. Geçen sene geçiş oyununda bunun sıkıntısını çok yaşadık. Torreira haricinde topu kazanma konusunda biraz gecikiyoruz. Bununla ilgili bir transfer yapılması lazım ve yapıldı. Ama o bölgeyi biraz daha yedeklemek gerekir diye düşünüyorum. Yoksa tüm kulvarlardaki maç sayısına bakacak olursak bence zorlanacağız demiş.
0: %100 katılıyorum. Vural. Çünkü şöyle, yani orta sahaya seviye atlatacak bir oyuncu almanız gerekiyordu. Şimdi Lazio Gojuk bu. Mario Lemina'nın önünde mi? Bence değil. Torreira'nın önünde mi? Bence değil. Ama Galatasaray 30 milyon euro yatırım yaptı. Evet, geleceğe dönük bir transfer, beklentilerin olduğu bir isim. Tüm kategorilerde 20 maça çıkarsa zorunlu satın alma opsiyonu devreye girecek. Böyle bir oyuncudan bahsediyoruz. Ama hani Galatasaray'ın orta sahasına sınıf atlatacak bir oyuncu değil. Galatasaray'ın işte bu kontenjan olayı olmasaydı ya da şöyle söyleyeyim, ben Galatasaray'ın futbol aklı olsaydım, şimdi Galatasaray'da tabii ki hani biz böyle atıp tutuyoruz, Lemina ile sözleşme uzatmazdım mesela. Yani oraya çok daha fark yaratabilecek bir oyuncu alabilirim. Çünkü dediğim gibi Lazio Gojuk bu, baby Lemina diyoruz. Şimdi sen 2 yıl Lemina ile sözleşme uzattın. Lemina yarın öbür gün oynamadığı zaman hani sıkıntı yaratabilecek bir oyuncu. Bunları düşünmek lazım. Ama atıyorum mesela Kamavinga tarzı bir oyuncu aldığın zaman yedek oyuncu mecburen bekleyecek. Yani senin onu kesmen için daha iyi performans ortaya koyman lazım ki böyle bir ihtimal çok söz konusu değil ve böyle bir oyuncu Galatasaray orta sahasına Şampiyonlar Ligi'nde özellikle seviye atlatırdı.
1: Evet, İbrahim Tatlılık demiş ki şimdi çok övülen Galatasaray scout ekibi Paraguay bizimle maç yapmasa Enciso'nun farkında olmayacak mıydı? Geldiğimiz nokta bu mudur diye bir soru sormuş.
0: Ya ben şuna da katılmıyorum abi. Yani Trabzon evet scout transferleri yaptı ama mesela Enciso bir scout transferi değil abi. Enciso artık 30 milyon. Cihan, ben kime scout transferi derim biliyor musun? Örnek vereyim şimdi. Olayı öyleydi. Ya da işte Renato Niega öyle bir transfer. Sacha Boey mesela 1.2 milyon euro. Gerçi o dönem menajer Alex Markaroğlu Galatasaray'a önermişti. Galatasaray scout ekibi onay verdikten sonra Fatih Terim transferin gerçekleşmesini istemişti ama kalkıp da ben 30 milyon euroluk oyuncuya scout transferi demem abi. 3 milyon euroya, 5 milyon euroya bulacaktım. Mesela Galatasaray Mijan forması giyen Frank Kulino'yu istedi. Ganalı oyuncu. Geçen sezon Mijan'da inanılmaz bir sezon geçirdi. 25'in üzerinde gol attı. Adamların beklentisi 30 milyon euro. Ama 2 sezon önce oyuncu bedelsiz olarak kadrolarına katmışlar. Sen böyle bir oyuncuyu bedelsiz olarak kadrolarına kat, ben o zaman derim ki scout transferi. Ama işte Enciso, onun dışında Lazio Gojuk bu. Bunlar scout transferi değil abi.
1: Evet, bu arada az önce Filenin Sultanları'nın maçı da bitti Kanada'yla. VNL'de oynuyorlardı Milletler Ligi'nde. Kanada 3-1 mağlup etti Filin. Evet, yarı finale çıktı. Tebrik edelim. Evet, Filenin evet. Sultanları'nı da az önce biten karşılaşmada bir son dakika gelişmesi olarak. Her oyuna girdiğinde maçı kapattım demiş. Kim için söylüyor bunu? Çünkü biliyordum maç gidecek. Ha, şey için söylüyor. Arda Ünye için söylüyor. Abi ayvayı yedik. İlk 11 diyorsun. Her oyuna girdiğinde maçı kapatıyordum. İnşallah satar ve kurtuluruz demiş.
0: Mesela bu bir ön yargı biliyor musun? Yani Okan Hoca geçen sezon evet Şampiyonlar Ligi ve Fenerbahçe derbisinde mecburiyetten Arda'yı oynatmak durumunda kaldı. Ama aslında sezon başından itibaren planlı olarak oynamaya başlasaydı Arda Güler şu an çok farklı noktada olabilirdi. Okan Hoca'nın söylemini burada söyleyeyim. Yine özel bir bilgi. Okan Hoca şu anda hani Arda Ünyay, Ozan Kabak da bu yaştayken bu kadar Ozan Kabak potansiyelli değildi. Yani Arda Ünyay daha potansiyelli bir oyuncu diyor. Biz bilmiyoruz abi. Avrupa'da işte La Liga'da iki tane takım, İtalya'da bir tane takım, işte bir iki tane, Almanya Bundesliga'da bir iki tane takım şu anki performansıyla daha hiç oynamadan bu oyuncuyu kadrosuna katmak istiyor. Yani diyorum ya sana, sadece geçen sezonki performansına bakıp ön yargıyla yaklaşmamak gerekiyor. Çok potansiyelli bir oyuncudan bahsediyoruz ki Galatasaray bu oyuncuyu Beşiktaş'ın elinden almıştı. O dönem Beşiktaş da ciddi anlamda istiyordu. Uğur Ava'dan, Abdülkerim Bardakçı'nın menajeri, aynı zamanda Arda Ünyay'ın da menajeri. Galatasaray'la ilişkileri iyi olduğu için Arda'yı Galatasaray'a getirmişti.
1: Evet, Selim Sarı scout ekibine kızmış. Yıllardır ekipte demiş. İsmini vermeyeyim ama yani bir isim söylemiş. Kulüpte ne iş yapar diyor. Şimdi çok da hedef göstermek iyi olmaz Selim Sarı.
0: Abi hedef göstermek değil.
1: Şeyi sormuş ya, ben söyleyeyim. Emre Utkucan diyor yani. Scout ekibinde ne yapıyor demiş.
0: Evet, ben de söyleyeceğim. Hmm. Abi Galatasaray'ın şu anki, ya Okan Hoca kendisi söyledi. Ben genç oyuncu yetiştiremem dedi. Okan Hoca sezon başlasın, 3 hafta kötü gitsin, Okan Buruk istifa diyecek Galatasaray taraftarı. Okan Hoca'nın genç oyuncu oynatma şansı yok. O yüzden ne diyor? Bu 19'la Süper Lig arasında geçiş ligi olması gerekiyor. Bunu 100 kere anlattık. İspanya'da var, Hollanda'da var, Portekiz'de var, birçok İspanya'da var, birçok yerde var bu. Senin kalkıp da ben sana söyleyeyim işte. Abi birkaç yayındır bahsediyorum, geçen Ümraniye maçında Arda Tagay diye bir oyuncu var Galatasaray'ın. 2009 doğumlu. 17 yaşında. Daha 16'dan 17'ye yeni girdi. Şimdi bu adam 2 sene sonra Barış Alper Yılmaz seviyesine gelebilecek bir oyuncu. Ama süre alması lazım. Süre almazsa nasıl gelecek abi? Şimdi Arda Tagay'ın Barış Alper Yılmaz'ı kesmesi lazım. Ya da işte Sané'yi kesmesi lazım. Okan Hoca'nın sence Sané'yi ya da Barış'ı kesip oyuncu oynatma ihtimali var mı? Bizi dinleyenler şöyle bir defterin ofisteyse bir kenara yazsın abi. Arda Tagay.
1: Ya bu çocuğu ben şeyde izledim abi. 2 yıl önce Fenerbahçe U17 maçı vardı. Galatasaray Fenerbahçe U17'yi 8-1 yenmişti. Orada gerçekten çok iyi oynamıştı. Ama dedim hani belki üst klasmanlara gelince acaba bu çocuğu ısırırlar mı, yerler mi? Evet, tekniği çok iyi ama fiziğini geliştirebilir mi diye düşündüm. Ama son dönemde hiç izlemedim. Sen baktın mı bilmiyorum son dönemlerini.
0: Yo, ben izledim canım. Bu 19 maçlarını son dönemde izledim. Bu oyuncu çapraz bağ ameliyatı yaşamıştı. Sonrasında ki Hakan Balta'nın oğlu Çağrı Balta onun önünde görülüyordu. Babası Hakan Balta olmasa belki de önünde görülmeyecekti. Ama inanılmaz yetenekli bir oyuncudan bahsediyoruz. Son dönemde oynamaya başladı ki Okan Hoca da altyapıdaki hocaların önerisiyle A takım kadrosunu aldı. Ve hazırlık maçında, son Ümraniye maçında da süre verdi. Avusturya kampına gelirse de bu hazırlık maçlarında süre alacağını ve fark yaratacak. Ya sadece o değil mesela, ben şunu söyleyeyim sana. Ali Turap Bülbül inanılmaz iyi bir sağ bek. Berat Duş inanılmaz iyi bir kanat oyuncusu. Ama bu oyuncuların birer sene daha böyle en kötü birincilik seviyesindeki takımlarda mücadele etmesi gerekiyor. Çarpışması gerekiyor. Arsenal bunu yapıyor. Manchester United, Barcelona bunu yapıyor.
1: Şimdi çok düzgün bir şey söylemiş dinleyenimiz. Bence de mantıklı soru sormuş. Belki diyor scout ekibi isim veriyor ama yönetim yanaşmıyor diyor. Bunu söyleyince hemen aklıma Necati Ateş'in hikayesi geldi. İşte Haaland'ı izlemeye gitmişler, hatırlıyor musun?
0: Doğru.
1: Belki de yönetim diyor ki tamam kardeşim, siz isimleri verin, biz yanaşmıyoruz da diyebilirler. Hani ekibe kızıyoruz ama. Okan Buruk genç oyuncu yetiştiremem diyorsa neden 4 genç yabancı alınıyor diye bir soru var. Yakup Çınar'la da bağlantımız herhalde biraz böyle sıkıntıya uğradı. Tekrar bir arayalım, zaten kendisiyle böyle 45 dakika gibi bir süre zarfında birlikte olacaktık ama en azından böyle şöyle bir denememizi yapalım. Evet, bir sesin kesildi abi ama zaten bir 3-4 dakikamız kalmıştı. Böyle pat diye yüzüne kapatmış gibi olmamak adına tekrar.
0: Yok, kesildi.
1: Bu scout ekibiyle ilgili bir soru sormuştu dostumuz. Onu cevaplıyordun sanırım.

0: Ya yok, haklı, söylediğinde haklı. Çünkü scout ekibinin önerdiği her oyuncuyu alamıyorsunuz abi. İşte hatırla, Necati Ateş 5 yıldır bahsediyor abi. Haaland'ı gittik izledik. 10 milyon euro beklentileri vardı. O yaştaki Haaland'a kimse bu parayı vermek istemiyordu o dönemde.
1: Peki Yakup abi, çok teşekkür ediyoruz. Ağzına sağlık.
0: Can, ben teşekkür ederim. İyi yayınlar. Önümüzdeki hafta inşallah stüdyoda yine beraber olacağız.
1: Dikkat et kendine. Görüşürüz. Sağ
0: Teşekkürler.
1: olasın. Evet, Yakup Çınar'ı da uğurlamış olduk. Tekrar aradıktan sonra sesi böyle biraz daha farklı bir noktadan geldiği için acaba mı deyip ben de biraz kendisini rahat bırakmak istedim. Abi Davinson Sanchez giderse yanarız demiş. Bence de yani son seneki performansı düşüşe geçmiş olsa da yani Dünya Kupası'nda oldukça iyi bir grafik çizdi Davinson. Yani böyle oturmuş bir stoper tandemini bozmak, elindekinden daha iyisini transfer etsen bile bazen böyle olumsuz sonuçlar doğurabiliyor. Yani Abdülkerim Bardakçı işte, evet ağır diyenler var, beli dönmüyor diyenler var ama sonuçta iyi bir uyum yakaladılar. O yüzden hani bu biraz bir tık kafam karışık benim. Hem böyle Dünya Kupası'ndaki performansını gördükten sonra hem de böyle Galatasaray yönetiminin transfer konusundaki yavaşlığına şahit olduktan sonra fikrim bir tek netleşti. Bence patronun kesinlikle takımda kalması gerekiyor, Galatasaray'a göndermek gibi bir hata yapmamalı diye düşünüyorum. Dün Emin Bayram'ı izlediniz mi Başakşehir maçında? Kaçan balık büyük oldu Cihan. Bu adamı tutamadılar vallahi takımda demiş. Denediler. Yani o dönemde çok uğraştılar aslında, Galatasaray altyapısında da Galatasaray'a çok hizmetleri olmuş bir oyuncuydu. Neden bedavaya Avrupa'ya gitti? Onu da çok iyi anlayamadım aslında. Sonra neden Başakşehir'e geldi oradan? Onu da hiç anlamadım. İlginç şeyler yapabiliyoruz. Bazen kendi oyuncularımızın kıymetini çok fazla bilemiyoruz. Yedek kalmak istemiyordu. Ben o sorunu yaşadığını biliyorum. Ya beni bırakın, ben yedek kalmayacağım, ben futbol oynamak istiyorum demişti. Aslında forma şansı bulduğu zamanlarda da iyi bir performans vermişti yani. Hani şimdi Arda Dünya'yı falan konuşuyoruz ya. Bence ondan falan iyi performans vermişti oynarken. Bakalım Başakşehir'de neler yapacak Ömer. Bolu'dan Vedat, madem geçiş ligi lazım, Galatasaray ikinci ligden bir takım satın alsın ve Süper Lig'e çıkmamak şartıyla iyi olabilecek yerli oyuncuları orada oynatsın. İyi yayınlar demiş. Ya işte geçiş ligi rezerv ligdi. Onu da çok fazla sürdüremediler. Ramazan yazmış. Abi Muhammed Salah'la Galatasaray da ilgileniyormuş diyor. Beşiktaş'a gelir mi? İyi yayınlar. Yok, Galatasaray'ın bir ilgisi yok. Yani Beşiktaş'ın eski yönetim kurulu ve divan kurulu üyesi olan ismi şimdi aklıma gelmedi. Bir isim vardı. O mesela dedi ki hiç merak etmeyin Salah dedi. Beşiktaş'ta dedi hiçbir problem, bir sıkıntı yok dedi. Sultankahve'de bir yer var ya, spor lisesi falan, onu da sahibi, onun kurucusu hatta. İsmini hatırlayanlar bana yazarsa sevinirim. O gelecek, merak etmeyin dedi. Hiç dert etme yani, Salah Beşiktaş'ta. Böyle 2,5 milyon, 3,5 milyon falan, o komisyonları dert edecek durumda değiller. Bir de bu kadar ayyuka çıkınca mecburen almak durumunda kalacaklar. Yakup Hoca Arda'dan övgüyle bahsetti ama kendisinin maşallah dediği 40 gün yaşamıyor demiş. Ya bu çocuk aslında kötü bir çocuk değil ya. Biraz bağımsız yani, evet. Gerçekten de işte giriyor Galatasaray öndeyken bir anda geriye düşüyor. Maç berabere bu çocuk giriyor, Galatasaray gol yiyor falan. Biraz ilginç. Ya aslında evet, biz Galatasaray altyapısı falan diye konuşuyoruz ama biraz aslında tam olarak Galatasaray altyapısı değil. Ankara gücünden Galatasaray altyapısına geldi diye biliyorum. Yani o yüzden böyle çok torpil falan yok onunla alakalı olarak. Var, çocukta kumaş var. Ama nedense bir uğursuzluk da var ya. Ama öğrenir, ne olacak? Yani Bülent abi de savunma yapmayı 30 yaşında öğrendi, Bülent Korkmaz. Şimdi bir yerlerde duyuyorsa kızıyordur. Ne, 30 yaşında mı? Yani biz kupayı alırken kaç yaşındaydık oğlum falan diye. Yani şey anlamında söylüyorum, hani böyle o bileği kullanma, daha temkinli olma anlamında, yoksa bizi Bülent Korkmaz'a eleştirmek haddimize değil, hani espri olsun diye söyledim. Stadyumda bile olsa çevrenin sesi hiçbir şekilde yayına yansımıyor. Yakup abi iPhone kullanıyorsa ses izolasyonu öneriyorum demiş. Bence güzel sesi olsan bir problem yoktu. Bir kapatıp açtıktan sonra kötü geldi zaten sesi. Ondan sonra da konuşmayı sonlandırdık. Bence sağlıklıydı, bir problem yoktu. Abdullah Kavukçu nerede? Aradığımız kişiye şu anda ulaşılamıyor. Onu sormadın demiş. Valla uğraşıyor. İtalya'da deniliyor. Farklı ülkelere seyahat ettiği söyleniyor. İşte biraz böyle Şahan Gökbakar'ın gazabına doğuruyor. Çok da böyle saldırıyorlar adamcağıza. Aral Şimşir olayını bitiremedi ya, orada böyle bir tık kendisi hakkında eleştiriler çıktı vesaire. Ben çok kızmıyorum kendisine, işte böyle poğaça satıyor, simit satıyor falan diyor. Satabilir ya adam, sanki şey yani. Adam üst düzey yönetici yani. Bir de bu insanların yaptığı işler üzerinden insanları neden yargılıyoruz ya? Yani gerçekten inanılır gibi değiliz. Ayın 23'üydü galiba, 22'siydi. Dün sabah saatlerinde ben yurt dışına çıkacağını duydum. Uçağı falan hazırlanıyordu. Belki bugüne de sarkabilir, onu da çok bilmiyorum ama öyle bir bilgim var, söyleyeyim sana. Merhabalar diyor, iyi yayınlar demiş. Leslie ilk maçında izledim. O gucuk vuyu mu? Sağda Patrick Vieira gibi duruyordu. Boylu postu, uzun bir şey ama ne icraatı olacak göreceğiz diye bir mesaj atmış. Evet, biraz değişik bir futbolcu. Eli ayağına karışıyordu. İlk maçı normal ya. Biraz böyle tam ne istediğini bilmeyen oyuncu tarzı vardı. Ne demiş? Gelen gelir. Osimhen'e gidiyor yıllık 35 milyon euro demiş. Fenerbahçe yine ikinci, Beşiktaş şampiyon, Galatasaray üçüncü olur diye bir mesaj var. Neden bunu 8 Temmuz'da açıklamadı da İsmail Kartal? Böyle açıklandıktan sonra açıklıyor demiş. Galatasaray yönetimi kesinlikle karşı çıkacağız diye. Sırf federasyon Fenerbahçe'ye çalışıyor algısı yaratmak için böyle bir söylenti ortaya atıldı demiş. Ato mesajını atmış bizlere. Abi söylemek istemedim dedin ya, belki lavaboya gitmiştir, rahat bırakayım. Evet yani ses biraz böyle yankılıydı. Ben de bir an öyle düşündüm, dedim kendisine bir tık rahat bırakayım ama yok ya. Yani Galatasaray'ı falan takip ediyordu, belki bir yere yetişmek durumundadır Avusturya'da. Zaten kendisiyle de konuşmuştuk maç önünde. İşte 45 dakika 50 dakika yaparız diye. Ben de olur demiştim, bir problem yok, bu haftalık da böyle yapalım. Cihan bugün Beşiktaş'ımızın maçı var, ne olur diyor. Evet. Midtjylland maçı. Sana bir şey söyleyeyim mi? Zor maç. Yani hatırla, Lozan faciası vardı bir Beşiktaş'ın. Yani taraftarın maçın başından sonuna kadar yani sadece sahanın içindeki oyunculara destek vermesi lazım. Ya zor bir rakip çıktı Beşiktaş'a bu taraftan baktığında. Hani ben daha kolay rakipler olmasını bekliyordum. Hani Konferans Ligi'nde zaten bu sene bir aile hareketli Konferans Ligi. Bakalım yani 1-0, 2-0'lık bir skor Beşiktaş için 1-0 bile yeter. Çünkü rakibin ileri üçlüsü falan çok tehlikeli. Adamlar biraz sıkıntılı bir takım. Hani tamamen böyle sistem takımı. Hocanın bakalım takıma ne kadar dokunduğunu göreceğiz, İtalyano'nun. Neler yapmış, neler yapmamış. Bence zaten yüksek ihtimal yönetimin ilk hedefi lig. Yani Serdal Adalı'nın açıklamalarından, işte Alp Bey'in açıklamalarından bunları anlayabiliyoruz. Bir de şimdi şöyle bir şey var. Hani herhalde final yine İnönü'de olacak. Ankara'daki bir statta yapılması planlanıyordu ama o stadın yetişeceği çok konuşulmuyor. Yetişeceği düşünülmüyor. O yüzden tekrar İnönü Stadyumu'nda olacağı konuşuluyor. Konferans Ligi değil de Avrupa Ligi'ne gitmiyor Beşiktaş demiş. Evet. Beşiktaş'ın Midtjylland'ı geçmesi çok zor. Neredeyse imkansız diyor. Yapay zekaya sordum. Midtjylland ya da Midtjylland şeklinde okunuyormuş diyor. Vallahi ilk başlarda herkes buna Midtjylland diyordu. Tamam mı? Sonra Midtjylland oldu. Sonra Midtjylland diye okundu. Evet. Midtjylland herhalde en doğrusu diye düşünüyorum. Midtjylland da fena değil. Yazındığı gibi. Emin Bayram'ın mesela neden geri alma hakkıyla Başakşehir'e vermedi Galatasaray? Veya satılırsa %50'si Galatasaray'a verilecek diye. Galatasaray şimdiye kadar tüm transferlerde... Galatasaray'a zorluk çıkaranlara biz oyuncu veriyoruz diyorsun. Bazen mecbur kalıyorsun, vermek durumunda kalıyorsun. Transfer görüşmeleri sürüyor olayını ben hiç anlamıyorum. Bilen biri bana anlatabilir mi? Bu görüşmeler kaç gün sürmeli mesela? Transfer olabilmesi için bir oyuncunun neden yarım saatte çözülemiyor demiş. Ya işte bu da yorumcuların şeyi. Oyalama taktiği. Hani futbol dünyasının dışarıdan böyle en basit görünen marka planı, tam böyle kargaşa gibi olan o transfer görüşmeleri sürüyor olayı var ya. Normal yani. Yani şey diyorlar işte, bonus ne zaman ödeyeceksin? Sonraki satıştan pay verecek misin? Peşinat arttıracak mısın? Taksit sayısını böyle yapalım. Sakatlık riski için madde koyalım. Fiyatı düşür, maaşım az, menajerin komisyonu az falan. O detaylar bunlar işte. Söylediğin detaylar. Yarım saatte çözülemiyor. Selamun aleyküm diyor. Aleyküm selam. Efe Akman 2 sene sonra Arda Güler'i geçer. Galatasaraylı yazarlar çok abartıyor. Altyapı topçularını demiş. Anlamadım. Efe Akman 2 sene sonra Arda Güler'i geçer. Ha, öyle mi yazmışlardı zamanında diyorsun? Yok ya, Efe işi bitti bence. Yani Galatasaraylı yorumcular böyle demişti, abartıyor mu demek istiyorsun? Ya öyle diyorsan cesur bir iddia. Hani Efe Akman evet altyapıdan çıktığından beri pas kalitesi ve oyun aklıyla dikkat çekiyor. Yani potansiyeli de yüksek ama yani Arda Güler'in 17-18 yaşlarında Fenerbahçe'den direkt Real Madrid'e transfer olup şu an en üst seviyede süre bulduğu anlardaki katkısını da düşününce biraz zor gibi duruyor. Tabii Türk futbolu keşke o da gelişse. Yani gelişimini tamamlayıp A takım seviyesine çıkabilse. Ama işi biraz zor. Ben sana öyle söyleyeyim. Peki, teşekkür ediyorum dostlar. Ben de veda edeyim. Yakup Çınar'ı da uğurladık. Bir tık erken çıktı Yakup Çınar. Ben de böyle gelen mesajları askıda kalmasın diye okumaya çalıştım. Temsilcimiz Beşiktaş'a da bugün başarılar dileyelim. Midtjylland'le oynayacağı karşılaşma öncesinde. Saat 14'te Çağatay Çıtlı'yı Kı'da dinlemeyi unutmayın. Dört Büyük Gündem programında sizlerle birlikte olacak. Hoşça kalın. Görüşürüz.

0: birebir. Cihan Dişli ve Yakup Çınar'la birebir sona erdi.
1: Radyo Gol. Türkiye'nin en genç spor radyosu.
2: Acayip bir futbol iklimi oluşmuş durumda sosyal medyada. Yani her at izi, it izi, her şey birbirine karıştı. Karman çorman bir durum var. Galatasaray Kulübü bunun üzerine bir iletişim yürütmüyor. Enteresan işler oluyor.
3: Yani arka tarafta tabii ki Galatasaray taraftarının gösterdiği tepkiyi de açıkçası alan, kabul eden bir Galatasaray yönetimi ve başkanı var. Ben geçtiğimiz gün salı günü konuştum, görüştüm. Çünkü transferler nerede diye bir hashtag çalışması yaptı ki TT oldu Galatasaray taraftarı.
2: Gazetelere manşet oldu ya.
3: Aynen, bu çalışmayla alakalı hem sayın başkan hem de Galatasaray yöneticileri şunu söylüyor. Evet, lige kadar muhtemelen Galatasaray taraftarının eleştirilerini alacağız, kabul edeceğiz. Buradan çıkarımlarımız da var ama finali iyi yapacağız. Bu düşüncede Galatasaray başkanı ve yönetimi. Hani bir laf var ya, sessiz atın çiftesi pek olur. Galatasaray bunu gerçekleştirmek ve finalde yakışan transferleri yapmak istiyor. Tabii ki AA plus oyunculara gidiyorsun. Bir taraftan 9 tane yabancın oldu. Lemina ile imzaladın. Bir tane kontenjanım var. Artı 2 tane, daha doğrusu 3 tane diyebiliriz. Belki oraya duruma göre, takviyelere göre. Yani 3 transferi kesin yapacak Galatasaray. Bir de yerli oyuncu havuzunda bence asıl problemlerden bir tanesi Galatasaray'ın hamle yapmaması, bence sıkıntılı bir durum. Yani Salih Özcan'ı alabilirdin, almadın. Aral Şimşir'i alabilirdin, almadın, pas geçtin. Şimdi burada mecburen yabancı oyuncu transferi üzerinden bir strateji geliştiriyor Galatasaray. 10+4 sebebiyle imza aşamasına geldiğin ama beni bekle dediğin oyuncular var. Devamında anlatacağız. Rafael Leao Antalya'da tatil yaptı. Çok yakın Galatasaraylı dostlarımızla beraber tatildeydi. Onlardan gelen bilgileri aktaracağım. Dün Necati Ateş aradı. Selamlar olsun. O da Antalya'da uzun yıllar oynadı. Antalyalı zaten. Onun da edindiği bilgileri bana aktardı. Teşekkür ediyorum ona da. Yani Rafael Leao ile anlaştı aslında Galatasaray prensipte ama 10. yabancıyı aldığın zaman Bruno Fernandes'e yer kalmıyor.
2: Şimdi anlaştı.
3: Yani değişik bir matematik.
2: Şimdi anlaştı dediğin zaman iş başka.
3: Ya şöyle anlaştı derken.
2: Aman abi.
3: Oyuncu prensipte ben Galatasaray'a gelirim.
2: Şimdi oyuncunun, yani benim bildiğim Leao'da Galatasaray bir kiralama teklifi yapıyor.
3: Evet.
2: Milan kulübüne. Bildiğim kadarıyla da bu reddediliyor. Yani çünkü Milan oyuncuyu kiralamak değil satmak istiyor. Önceliği satmak üzerine evet. Kurgulu. Yani şimdi oyuncu, şimdi bu iş tabii transfer hep tek taraflı bakıyoruz biz. Kulüp tarafı da değil, oyuncu tarafı da değil. Birçok bileşeni var yani. Yani sen oyuncuyu Türkiye'ye gelmeye ikna etmek bir adım. Yani Galatasaray bunu menajerler üzerinden, belli ki senin söylediğin üzerinden anladığım, oyuncuyu Türkiye'ye gelmeye ikna etmiş. Ama diğer taraftan kulübüne yaptığın kiralık teklifin reddedildi. Yani bu, şimdi Galatasaray Leao'ya 60 milyon ya da 50 milyon Milan'ın istediği asla rakamı verecek mi, vermeyecek mi?
3: Hayır.
2: Vermeli mi, vermemeli mi?
3: Galatasaray'ın formülü zaten kiralama üzerine.
2: Şimdi burada bir de şöyle bir durum var. Bir taraftan Leao ile ilgili Fenerbahçe'nin de masada olduğu haberleri geliyor.
3: %100 doğru.
2: Şimdi aslında menajerler için bulunmaz bir nimet. Fenerbahçe ve Galatasaray aynı oyuncu için karşı karşıya. Bu oyuncunun da elini güçlendirir. Rakip oyuncunun kulübünün de elini güçlendirir. Yani Galatasaray'da ile yürütülen iletişim, yani Galatasaray yönetiminin yürüttüğü iletişim, biz Leao transferinde yokuz diyor şu anda. Yani onlar Galatasaray tarafı
3: çünkü
2: Fenerbahçe'ye gideceği.
3: Çünkü bir buçuk ay beklemesi lazım oyuncunun.
2: Tamam, işte neredeyse. Onlar Fenerbahçe'ye gideceğini düşünüyorlar.
3: Evet,
2: bir transfer
3: doğru.
2: Çalımı hikayesi çıkmasın diye.
3: Doğru.
2: Ön alıyorlar ve biz Leao ile ilgilenmiyoruz diyorlar. Ama şunu net söyleyeyim, Galatasaray Leao için Milan kulübüne kiralama teklifi yaptı.
3: Doğru.
2: Bir de Galatasaray'da şu iletişim yürüyor ya. Bence taraftarın en çok canını sıkıldığı bölümler oralar. Yani biz bir transfer toplantısı yapılıyor. Yani medya oradan bir takım bilgiler alıyor. Diyor ki işte Galatasaray kiralık öncelik oyuncu alacak. Kiralık oyuncu önceliği olunca taraftar ayağa kalkıyor. Diyor ki ne kiralığı kardeşim diyor. O bir anda iletişim tersi dönüyor. Yok kiralık değil, para harcayacağız oluyor. Ya yani şimdi görünen o ki, şimdi Galatasaray birçok oyuncuya teklif yaptı. Hepsi kiralık. Bonservisiyle teklif yaptığı oyuncu var mı şu ana kadar?
3: Bruno Fernandes.
2: Onu geçtim. Yani
3: Can
2: o çok
3: Uzun.
2: Üst düzey bir oyuncu.
3: Yok.
2: Daha Can Uzun'a da bonservisiyle teklif yaptın ama yapacaksın ama yani onların istediğiyle senin teklif ettiğin kafandaki rakam arasında da uçurum var. Yani sen şu anda kiralık stratejisine canı sıkılıyor. Benim gördüğüm taraftarın büyük bölümünün. Neden? Kendi Galatasaray oyuncu grubundan örnek vereyim Halilerci sana. Sen Osimhen'i kiralık verir mi Galatasaray?
3: Asla.
2: Barış Alper'i verir mi? Kimi verir? Ahmet Kutucu'yu verdi işte Rize'ye. Yani sen kulübünün, takımının önemli bir parçasını kiralık olarak kadrona katmakta zorlanırsın. Şimdi Leslie'yi nasıl aldı Galatasaray? Bir alt lige düşmüştü takım. Yani orayı bir hem 23 yaş altı hem uzandı takip ettiği bir oyuncuydu Galatasaray'ın Leslie. Bir fırsat oluştu orada. Burnley düşmeseydi zaten Leslie'yi sen alamazdın.
3: Tabii canım.
2: Kiralayamazdı. Sana kiralamazdı Burnley.
3: Satar.
2: Bir alt lige düştüğü için.
3: Bu formül de satılık bir formül aslında.
2: Tamam, hayır ama şunun için söylüyorum. Normalde sen şimdi Leao'ya bana kirala Leao'yu. Niye kiralasın? Sen Osimhen'i kiralar mısın? Barış Alper'i kiralar mısın?
3: Zanyolu'yu kiraladın. Aşı tutmadı. Problem. Kontratından çıkmak istiyorsun. Orada yenilemeye gitmeye çalışıyorsun.
2: Tamam ama problem...
3: Sözleşme maliyetinden
2: çıkıyorsun. Ne güzel söylüyorsun. Sorumlu bir oyuncu.
3: Tabii.
2: Sorumlu oyuncu olması lazım.
3: Benzeri Paris Saint Germain Icardi. 800 bin euro oynatmadı.
2: Oynattı.
3: Benzer bir durum tamam, ama... Leo ama her, konusunda
2: ama sen bütün stratejine bak şimdi söylediğin oyuncular çok doğru. Icardi senin için bir fırsat transferiydi. Osimhen bir fırsat transferiydi. Yani bu sen bütün parçaların bir tamamdır. Galatasaray Osimhen'i aldığında Galatasaray'ın birinci santraforu Icardi, ikinci santraforu Davinson düzeltiyorum. Batshuayi'ydi. Yani sen iki tane çok iyi santraforun varken fırsat oluştu Osimhen'i aldın. Ama sen şu anda mesela bakıyorum ben şimdi Galatasaray'ın oyuncu şu anki geniş havuzuna. Galatasaray'ın sol önde alternatifi yok. Şimdi ben böyle söyleyince abi var ya da şey oynar orada sağ bekteki Salah'ı oynar diyen olacak. Osimhen'in arkasında oyuncu yok diyeceğim. Abi Barış oynar diyenler çıkacak. Santrafor arkasında Mertens gittiğinden beri Galatasaray'ın bir tane oyuncusu yok. Ama abi Sara var. Yunus orada oynuyor. İşte İlkay var diyecek diyenler olacak. Ama Galatasaray'da artık bu ikame işlerinden vazgeçmesi lazım Galatasaray'ın. Galatasaray'ın Mertens gittiğinden beri 10 numarası yok. Galatasaray taraftarının bence en takıldığı bölüm planlama ile ilgili Ali Naci.
3: Katılıyorum.
2: Neden söylüyorum bunu biliyor musun? Çünkü sen geçen sezondan bence Galatasaray gerekli dersleri çıkartamamış. Bak bence Okan Hoca da gerekli dersleri çıkartamamış. Başkan da çıkartamamış. Abdullah Kavuş da çıkartamamış. Neden söylüyorum bunu? Geçen sene Kasım Aralık'a dönelim. Kasım Aralık'ta Galatasaray Şampiyonlar Ligi'nde kadroyu oyunu sahaya sürecek oyuncusu yoktu. Planlama ile ilgili ciddi problem
3: yaşıyor.
2: Ve Galatasaray'da şu kibir var. Şu kibrin de bence bir an önce ortadan kalkması lazım. Türkiye'nin en iyi kadrosu Galatasaray'da. Arkadaş Türkiye'nin en iyi kadrosu artık Galatasaray'da değil. Geçen sene fark yaratan iki oyuncun vardı senin. Kalecin, Atan'ın ve Tutan'ın. Osimhen ve Uğurcan Çakır. Bak Galatasaray geçen sene şampiyonluk yarışında çok büyük sıkıntılar yaşadı. Eğer Osimhen 2 hafta daha geç kalsaydı Galatasaray şampiyonluğu veriyordu.
3: Ya da lig 2 hafta daha,
2: olsaydı. Ya geçen sene Galatasaray'ın şunu unutmasınlar abi. Ligin en iyi kadrosu bizde düşüncesinde olan Okan Hoca ve yönetime, başkana sesleniyorum. Eğer Galatasaray bir şampiyonluk maçına çıkıyorsa Samsun deplasmanında. Çünkü Galatasaray kazansaydı, Fenerbahçe puan kaybetseydi Galatasaray şampiyon olacaktı Samsun deplasmanında. Osimhen sakatlıktan çıkmıştı. Uğurcan Çakır yoktu. Cezası sebebiyle.
3: Doğru.
2: 4-7 Galatasaray. O yüzden geçen seneki kadrosunu aynen muhafaza ediyor Galatasaray. Sadece bir oyuncuyla vedalaştı. Ahmet Kutucu'yu da sayarsak. 2. Yani senin ana planındaki en önemli veda eden oyuncu Icardi oldu şu anda. Yani sen 9 yabancınla yola devam ediyorsun.
3: Noah Lang da gitti.
2: Noah Lang gitti. Asprilla gitti. Var. Senin sağ bekin gitti. Sasha Boy da gitti. Yani senin sonuçta sayısal olarak da eksildin. Tabii. Geçen seneki devre arası transferlerinden doğru. Sonra. Ve sen hala ligin en iyi kadrosu bizde. Bizim acele etmemize gerek yok dersen bugün ayın 23'ü mü 24'ü mü? Ligin başlamasına aşağı yukarı 20 günlük bir süre kaldı. Kaçında başlıyor lig? 14 mü 15 mi?
3: 3 hafta falan kaldı. İşte 16'sı galiba.
2: 14'ü. 14'ünde başlıyor. İşte 20 günde. Yani 20 gün sonra lig başlayacak. Galatasaray bu akşam kampa gidiyor. Ve Galatasaray Lemina'nın boşluğunu Lemina ile doldurdu. Bir tane de orta saha Leslie'yi aldı 23 yaş altı. Ve geçen sene devre arasında bile Galatasaray'ın çok ciddi bir iyi bir orta saha oyuncusuna ihtiyacı olduğunu konuşurken. Şimdi bununla ilgili hiçbir iletişim yürümüyor. Sadece ligin en iyi kadrosu bizde. Değil abi. Galatasaray'da değil artık ligin en iyi kadrosu. Bakın söylüyorum. Ligin en iyi kadrosu artık Galatasaray'da değil. Çünkü Galatasaray geçen yıl Şampiyonluk yarışında Fenerbahçe Galatasaray'dan daha çok hata yaptığı için şampiyon oldu Galatasaray. Galatasaray'ın güçlü kadrosu olduğu için olmadı. Galatasaray'ın abi bugün bakıyoruz, tamam, iyi bir ilk 11'i var değil mi? İyi ilk 11'i iyi. Ben mesela sağ beki Salah'ı, Singo mutlak Galatasaray sağ beke takviye yapması gerektiğini düşünüyorum bana sorarsan. Mutlak suretle Abdülkerim Bardakçı'nın yanına, arkasına, önüne bir tane oyuncu alması gerektiğini düşünüyorum.
3: Katılıyorum.
2: Mutlak suretle Galatasaray'ın bak bu kadar orta saha oyuncusuna rağmen çok üst düzey bir orta saha alması gerektiğini düşünüyorum. İyi bir 10 numara alması gerektiğini. Ama Galatasaray da böyle düşünmüyor abi Galatasaray. Galatasaray Lemina ile devam ederek bir 10 için bir oyuncu, sen işte Bruno Fernandes, herkesin oraya transfer etmek istediği oyuncu, bir numaralı oyuncusu Bruno Fernandes, onu aldığında bitiyor. Öbür tarafta da iki tane genç oyuncu hakkın kalıyor. Galatasaray'ın bu dönüşümü yapması gerekiyordu. Galatasaray eğer saradan çıkacaksa şu ana kadar çıkıyor olması lazımdı. Markete koyup o oyuncuya kulüp bulması gerekiyordu. Davinson Sanchez 35'leri görüyorsa bak bugün gönderirim. Ama gönderdiğinde yerine koyacak, ikame edecek oyuncuyu hazırda tutman lazım. Galatasaray taraftan takıldığı bölümler bence buralar. Bilmiyorum katılır mısın?
3: Şimdi ben de görüşünü belirteyim. Teşekkür ediyorum abi. Öncelikle katıldığım noktalar %100 var. Bir kere eğer ki 23 Temmuz tarihinde Galatasaray'ın hala 10 numarası yoksa, alternatifi daha iyi yoksa, Galatasaray'ın sol stoper rotasyonunda sadece Abdülkerim Bardakçı yer alıyorsa, Barış Alper Yılmaz dışında sol tarafta oynatabileceği bir opsiyonu yoksa, Noalang gibi, Icardi gibi, işte Sasha Boy gibi şampiyonlukta pay sahibi olan oyuncular yerini hala doldurulamadıysa, evet burada bir sorun vardır. Ama şu anki fotoğrafta bir sorun olduğu ortada. Eleştirilecek noktalar olduğu ortada. Tepki haklı, eleştiri haklı. Evet. Ama bugünden ben Dursun Özbek istifa noktasında olmadığımı her zaman.
2: Ama bunlar bir süreç işte. Şimdi. Ben sana katılıyorum. Bence de yani 4 yıl şampiyon olmuş bir kulübün başkanı, yani ligin başlamasına 20 gün kala istifaya davet ediliyorsa bunu Dursun Özbey'in de kendi ekibinin de şapkasını alıp önüne düşünmesi lazım. Bana da fazla geliyor. Bak onu söyleyeyim.
3: Senin görüşlerinden gideceğim. Aynı noktada devam edip daha sonra ilerleyen süreçte stoper transferiyle alakalı da bir şey daha söyleyeceğim. Galatasaray'ın orada Davinson Sanchez gitmesi ihtimalinde ürettiği bir B planı var. Ve orada bayağı bir yol kat etmiş durumda. Onu da anlatacağım ilerleyen süreçte. Ya bana göre şu anda nitelik anlamında hala Türkiye'nin en iyi kadrosu Galatasaray'da. Benim görüşüm bu yönde. Ama sahadaki 11'in 40-45 maç oynayabilmesi lazım. Yani Şampiyonlar Ligi'nde San Julio pozisyonuna düşmemen
2: lazım. Hemen çürüteyim mi seni? Abdülkerim Bardakçı.
3: Ama kadro genişliği anlamında
2: geçen sene 50 maç oynadı geçen sene mi Abdülkerim Bardakçı?
3: Evet.
2: Allah korusun sezona başladın Eylül'de Abdülkerim Bardakçı sakatlandı. 2 ay sahalardan uzak. Olabilir. Kim oynayacak?
3: Tamam ona katılıyorum diyorum
2: Osman,
3: ki.
2: Osman abi olur mu?
3: Tahtaya yazdığın 11'in hep sahada olması
2: geçen
3: lazım.
2: Geçen sene Icardi kaç tabela yaptı? 20'ye yakın yaptı değil mi? Osman arkası.
3: 4 ya da 15 olması lazım.
2: Gol asistleriyle beraber 20'ye yakın.
3: Ha tabii gol asistleri.
2: Gol asiste 20'ye yakın tabela yaptı.

0: en iyi stoperi dediğin öbür tarafta Şikrin yerli Ake oynuyor. Şimdi onlar da az buz oyuncular değil. Onun için söylüyorum. Yani öyle anormal bir fark yok. Anormal farkı yaratan iki oyuncu var şu anda Galatasaray'da. Atan'ın ve Tutan'ın. Zaten geçen yıl şampiyonlukta o ikisi varken sorun yaşamadın, yokken sorun yaşadın. Bak kupadan Yunay oynadı, problem yaşadın Uğurcan'ın olmadığı Gençler Birliği maçında. Samsun'a gittin, şampiyonluk maçında Uğurcan yoktu, sorun yaşadın. Osimhen olmadığı zaman zaten başka sorun yaşadı. Yani bir sürü problem yaşadın. Yani farkı yaratan iki oyuncun var. Bunu unutmamak lazım. Evet, Davinson da iyi oyuncu, Abdülkerim de iyi oyuncu, Torreira çok iyi oyuncu. Bunların hepsine eyvallah, hiç itirazım yok. Yani burada sana katılıyorum. Ama şu yani şu bizim kadromuz çok iyi bölümünden artık benim sıtkım sıyrıldı.
1: Tabii canım.
0: Abi bu biraz... kadro çünkü geçen yıl
1: senin şimdi bir kere
0: çok zorlandın.
1: Gidelim abi. 10 numara ihtiyacım var, doğru
0: var.
1: Mu?
0: Kanada
1: zaten
0: ihtiyacım
1: yok.
0: Var.
1: Kanat alacaksın. Yedek golcü alacaksın. Ama bir de kaybettiklerim var zaten. 3 transfer üzerine yoğunlaşmış durumda Galatasaray. Ama sol stoperin yok. Bence sol stoper de alman lazım. Hani Davinson gitti. İkamesini buldun. Yerine koydun. Ama bence oraya bir ekleme daha yapması lazım. Mesela benim Galatasaray yönetimini eleştirdiğim noktalardan bir tanesi Galatasaray'ın neden yerli oyuncu havuzunda şu an görüştüğü, radarını aldığı, kontak kurduğu bir futbolcu yok. Ya yerli oyuncu kalitesinde de Galatasaray
0: gerilemiş. Buna önceden durumda. Hazırlanman lazım ya o yüzden. Şimdi sen... Şimdi
1: Kaan Ayhan'ın herhangi maçın kaderini
0: onu
1: değiştirme ihtimali var mı abi?
0: Şimdi ne oldu? Okan Hoca diyor ki şimdi biz az önceki kadro geniş kadroyu ekrana getirebilir misiniz? Şimdi Okan Hoca diyor ki tamam abi diyor ben diyor şeyi aldım diyor. Lemina'yı. Lemina'yı ben diyor Abdülkerim'in orada oynatırım. Davinson'un yokluğunda oynatırım.
1: Evet.
0: Çok mu problem yaşadım? Sağ bekte Kaan'ı oynatırım. Stoper'de problem mi yaşadım? Kaan'ı oynatırım. Orta sahada Kaan'ı oynatırım. Abi Kaan'ı oynatırım da. Kaan artık Galatasaray'da ana planı zorlayabilecek bir oyuncu değil.
1: Değil.
0: Salih Özcan'ı alsaydın, Kaan ayından çıkıp Salih Özcan'ı almak bir plan. Bu planı görmüyor Galatasaray taraftarı. Burada problem o. Yani artık bu kadronun geçen sene ben en fazla söylediğim meselelerden biri buydu. Bu kadronun dönüşmesi lazım. Galatasaray bu kadroyu dönüştürmek üzerine bir plan yapmadı. Bu kadroyu Galatasaray yeterli gördü ve bu kadroya eklemeler yapmak üzerine plan yaptı. Galatasaray taraftarının öfkesi de bence buna. Neden söylüyorum bunu biliyor musun? Şimdi sen Icardi'yi gönderdin. Icardi yok artık denklemde. Abi oraya Icardi'yi gönderdiğin gün bir tane oyuncu çekmen lazım. Çünkü bak geçen seninle yaptığımız son programda da söyledim. İnsanlara daha transfer lig bitti. İnsanlara bir iletişim yürüttün. Dedin ki arkadaş biz limitimizde önce onu görmek istiyoruz. Federasyon 12 artı 2, 10 artı 4 neyle devam edecekse onu görmek istiyoruz. Biz 10 artı 4'e de 12 artı 2'ye de her bölüme bir plan yaptık. O plan üzerinden çalışmalarımızı yürütüyoruz dedin. İnsanlar a demediler bak. Hiçbir şey demedi insanlar. Dediler ki kulübün bir planı var. Ne zaman öfke başladı biliyor musun? Abi bir plansızlık oluşmaya başladı. Galatasaray'daki
1: Icardi'yi 57 gün bekledin.
0: Tabii. Onu 57 gün bekledin. Abi Lemina'yı kaç gün bekledin? Tamam. 2 ayda Lemina'yı bekledin. Yani Lemina'yla sen daha sezon devam ederken anlaşmıştın Lemina'yla. Bak Ali Naci sorun ne biliyor musun? Lemina'yla birileri imzalayalım diyor. Birileri imzalamayalım diyor. İçeride fikir ayrılıkları evet, bence problem.
1: Doğru.
0: Yani Lemina'yı gönderelim diyen vardı, kalsın diyen vardı.
1: Şimdi, Aral Şimşir'i alalım
0: diyen vardı, almayalım diyen vardı.
1: Salih Özcan, Kaan Ayhan yerine değiştirelim diyen vardı, değiştirmeyelim diyen
0: şimdi,
1: vardı.
0: O zaman çift başlılık olduğu zaman o zaman ben burada, bak Abdullah Kavukçu'nun da kendine göre sorumlulukları vardır, Okan Hoca'nın da vardır. Ama burada kararı veren kişi Dursun Özbek'se, çünkü Dursun Özbek'in farklı bir futbol düşüncesi var. Yani hep söylüyorum Dursun Özbek tarafı da sinirleniyor ama Mehmet Özbek, Dursun Özbek üzerinde etkili bir isim.
1: Kardeşi zaten.
0: Yani, futbol olarak da etkiliyor bence. Yani Mehmet Özbek bu kadar futbolun içinde olacaksa, geçen yaptığımız programda da söyledim. Al abi Mehmet Özbek'i Sportif AŞ'ye. Bunda bir yanlışlık yok ki. Yani ha atıyorum Eray Yazgan Sportif AŞ'de olmuş. Ha Mehmet Özbek olmuş. Ne farkı var ki? Yani, soyadı Özbek olmasa Mehmet Özbek bu kadar futbol için değerli görüşleri varsa, Lemina'nın gideceğine karar veriyorsa, Ederson'un alınmayıp Uğurcan'ın alacağına karar veriyorsa, yani birçok kritik kararda Mehmet Özbey'in ne söylediğinin değeri varsa

0: Allah abi niye perde arkasından yapıyorsun?
1: İşte Eyüp hazırlık maçında Ümraniye maçında oradaydı.
0: Var
1: işte organizasyonun içindeyse dahil et abi organizasyona. Ve burada yanlış bir şey de yok. Dursun Özbey'in kardeşiymiş, tepki görmüş. Abi bu adam Galatasaray'a iyi hizmet ediyorsa, fikirleri değerliyse koy abi Mehmet Özbey'i. Niye uzak tutuyorsun ki? Yani bundan çekinme. Çünkü bu böylesi daha kötü. Yani bir organizasyon var, futbol yapılanması var. Atıyorum Abdullah Kavukçu, Lemina gitsin diyor, Mehmet Özbek kalsın diyor. Mehmet Özbey'in söylediği oluyorsa o zaman organizasyonun bir manası yok. O zaman çift başlılık oluşuyor işte. Bu plansızlığa sebep oluyor, iletişimsizliğe neden oluyor. Ortada bir kargaşa oluşuyor. Ondan sonra şöyle oluyor. 1 liralık oyuncuya 5 lira vermek zorunda kalıyorsun. Ya Erden Timur zamanında en önemli transferlerden bir tanesi Icardi. Ne dedin sen? 900 bin dolar oynadı. 850 bin mi?
2: 900 bin euro. Lucas Torreira.
1: 3.15'e
2: 2.5 istiyordu, 6'yı aldım.
1: 6 milyon euro bonserviste 2.5 maaşla aldın Torreira'yı galiba. 2.5 muydu? 2.6 mıydı? Tam hatırlamıyorum. Mertens 0 bonservis. Evet. İmza parası dahil 3.9 maaşı. Ya şimdi Galatasaray'ın buralardan geldiği maaşlara bakar mısın? Şimdi duyuyorlar ki Dursun Özbek çok para harcamak istemiyor. Abi Singo'dan sütten ağzı yalan yoğurdu üfleyerek yiyor. Geçen sene Galatasaray Singo'ya 6.7 milyon euro maaş verdiği gün bütün maaş dengesi bozuldu Galatasaray'ın. Çünkü ne olmuyorsun? Davinson dedi ki bir dakika beyler dedi ya. Patronum ben dedi. Ben dedi 3'e 3.5'a oynayacağım. Singo 6.7'ye oynayacak. Hemen zamlı sözleşme yapıldı. Birazdan sen Bruno Fernandes ile Manchester United arasındaki hikayeyi anlatacaksın. Abi Avrupa'da yani yaş aldıkça rakamlar düşerken bizde yaş aldıkça rakamlar artıyor. Yani futbolcu...
2: Lemina'yı da yaptın şimdi.
1: Lemina'yı da yaptın. Yani Lemina senden 2.3 milyon mu alıyordu? Daha gençken. Yani 2.5
2: geldi şu an. Bonuslarla 3.5 aldı.
1: Tamam şey 2.5'ken sen Lemina'yı kaç yaşında Lemina? 32 mi?
2: 32.
1: Yani Lemina'yı aldığın tarih 28 yaş, 29 yaşında aldın. 2.5'a. Şimdi 32 yaşında 3.5 veriyorsun. Buraları Galatasaray'ın mutlak suretle düzeltmesi lazım. Bak neden bunu söylüyorum biliyor musun Halil Ağacı? Ekonomik gerçeklikler var. Geçen sene burada Galatasaray taraftarı kızdı. Sana da kızdı, bana da kızdı. Dedik ki Galatasaray bu maaşları ödemekte zorluk çekiyor. Bak bu Şampiyonlar Ligi gelirlerine, stat gelirlerine, daha çok fazla forma satmış olmasına rağmen ödemelerde problem yaşıyorsun. Niye biliyor musun? Çünkü senin 120 milyon euro maaş bütçesi verecek bir ekonomin yok.
2: 110 artı vergiler şu an.
1: Şöyle söyleyeyim. Senin normal şartlarda 75 milyon euro verip Osimhen'i alacak bütçen de yoktu. Senin bugünkü koşullarda 50 milyon 60 milyon bonservisle oyuncu alabilecek durumun da yok. Çünkü sen bugün Bruno Fernandes'i almaya kalksan sana maliyeti muhtemelen 3 sene için 2,5 sene için 100 milyon euro. Sen bir tane oyuncuyu kaldırırsın belki 100 milyon euro maliyette ama ikinci oyuncuyu kaldıramazsın. Kaldırırsan büyük problemler yaşarsın. Ödeyemezsin. Bak en son şey almak için borçsuzluk kağıdı almak için yani parayı nasıl bulduklarını duyuyoruz. Yani şimdi ayrıntısına girmeyeyim. Öyle bir noktada var ki problem yaşıyorsun. Bazı oyuncuların hesaplarına haciz geldiği konuşuluyor. Yani şimdi bu ayrıntısına girmeyeyim. Bir sürü şey var bunlarla ilgili. Yani büyük problemler duyuyoruz. Yani sen ayağını yorganına göre uzatacaksın. Bir kere ekonomik planlamanı iyi yapacaksın.
2: Abi zaten Sayın Başkan'ın düşüncesi bu ama işte bu düşünce ayağını yorganına göre uzat düşüncesi de bazı hamlelerde aslında geç kalmanı sağlıyor.
1: Ama satmak da var ya bu işin
2: biraz önce bahsettiğin fikir ayrılıkları. Galatasaray'ın zaman kaybetmesine sebebiyet veriyor. Galatasaray aslında şu anda o ayrılıklar olmasa belki iki transfer daha açıklayabilirdi. Kucağına gelen, daha doğrusu çok rahat bir şekilde bitirebileceğin Aral Şimşir transferi bir, Salih Özcan transferi iki. Bunlar hep Galatasaray'ın yapabileceği isimlerdi ama pas geçti.
1: Ali Naci onunla ilgili de şunu söyleyeyim. Bir de tuhaf iletişimler yürüyor. Yani Aral Şimşir, Burhan Can Terzi değil mi? Aral Şimşir'le ilgili 40 milyon diyen.
2: 12 milyon euroyu bitirebilirdi.
1: Tamam şimdi Burhan Can Terzi rüyasında görmüyor 40 milyonu değil mi? Ha? 40 milyonu Burhan Can Terzi rüyasında görmüyor. Yani Burhan Can Terzi birileri bununla ilgili 40 milyon diyor. Sonra 12'ye düşüyor. Buralar da sıkıntılı. Burada da şöyle bir şey de var. Yani şimdi rakip bir oyuncu alıyor. Trossard Galatasaray'a öneriliyor. Ne bileyim Greenwood ona daha sayıyor. Bize geldi ama biz almadık. Abi böyle olmaz. Bunlar iletişim
2: değil. Ama bir şey söyleyeceğim. Ya ama, ben buna karışamam. Ben kendimden sorumluyum. Ama o isim ya tabii ki Burhan Can da.
1: Stratejik için söylüyorum. Ben abi, iletişim stratejisi açısından söylüyorum bunu. Ya taraftar bunlara da canını sıkıyor. Bu iletişim
2: yakından
1: doğru iletişim.
2: Takip eden isimler ama. Ya şimdi yönetimi de yargılayamıyorum ki. Çünkü artık bu işin o kadar farklı parametresi var ki abi sen de çok iyi biliyorsun. Menajer içeriye bir isim öneriyor. Üçken beş diyor. Sonra ismi veriyor. Bir orada kamuoyu oluşturmaya çalışıyor. Baskı kurmaya çalışıyor. Kendi oyuncusunu daha iyi rakama içeri atmaya çalışıyor falan filan. Çok enteresan değişti artık.
1: Bir de abi Galatasaray'da reputasyon da bozuldu. Yani. Şöyle bozuldu. Galatasaray artık bence gördüğüm benim Avrupa'da Arap kulübü muamelesi görüyor. Abi çünkü Galatasaray'daki maaş skalasına baktığın zaman gerçekten mesela şimdi ya ben o 4, kadar 3,5 4 milyonlar falan açlık sınırı
2: ama
1: oldu.
2: Ama sen nitelikli oyuncuya veriyorsun. Fenerbahçe'ye bak abi. Fenerbahçe'deki bence maaş dengesi daha kötü durumda.
1: Sen onlar seni takip etmek için uğraşıyorlar bu yüzden.
2: Sen ama bir şey söyleyeceğim.
1: O sana yetişmeye çalıştığı
2: için. Senin yüksek maaşın kim var abi? Osimhen. Zaten evet. Kimsenin Osimhen'in maaşını konuştuğu yok. Abi sen de Uğurcan 2,5'a oynuyor abi.
1: Evet. Abdülkerim. Bir de açlık sınırı onlar işte.
2: Abdülkerim.
1: Onlar açlık sınırı.
2: Yunus Akgün.
1: İşte onların hepsi açlık sınırı.
2: Hayır sende deve dişi adamlar aslında o paraları alıyor. Bir tek şu an senin dediğin dengeyi bozan isim Singo. Ve senin takımın kadron yabancı çöplüğü değil. Bak Fenerbahçe Greenwood kadar göndermek istediği futbolcularla alakalı çok büyük bir sorunsal yaşayacak.
1: Orası
2: çok
1: bak,
2: büyük bir
1: para Fenerbahçe ile ilgili zaten büyük. Ben Fenerbahçe'yi konuşmuyoruz. Galatasaray'ı konuşuyoruz. Fenerbahçe'ye gelirsek Fenerbahçe'de çok büyük problemler
2: var. O yüzden söylüyorum yani yandık bittik kül olduk. Çok kötü yönetim plansız strateji yok falan. Ya evet eleştirecek noktalar var katılıyorum. Ama hala bu ülkenin en iyi kadro planlaması da nitelikli olarak sayısal anlamda değil en iyi kadrosu da Galatasaray'da bana göre ama daha fazla doğrular yapması gerekiyor mu Galatasaray'ın? Kendi perspektifinde rakiplerini geçtim. Galatasaray'ın zaten amacı bir anlamda kendini geçmek. O aynen. Yüzden evet buna katılıyorum. Galatasaray'ın daha iyisini yapması lazım. Daha iyi oyunculara gitmesi gerekiyor. Daha doğrusu işte Kaan Ayhan mesela niye abi takımla hala? Mesela katkı alabilme ihtimalin var mı? Yok.
1: Ya alabilirsin de bak ben şimdi takım bazen oyuncunun soyunma odasında, antrenmandaki performansı da sana başka katkılar verir. Ama burada hikaye şu. Yani şimdi önümüzdeki sene 8+6 olacak. Yani oraya hazırlık yapman lazım. Aral Şimşir orası mesela, için hazırlık. Can Uzun orası için hazırlık. Salih Özcan %100. Orası için hazırlık. Yani sen bunları deneyebilirsin abi. Salih Özcan'ın bonservisi elinde
2: yok.
1: Oyuncu. Bonservisi
2: yoktu.
1: Elinde oyuncu.
2: Aynen. Ya Aral Şimşir dediğin oyuncu da 12 milyon euroydu abi. Galatasaray'a da teklif edilen rakam 12 milyon euroydu ama pas geçtim bence hata. Bana göre hata. Niye? Düşünce şuydu. Aral Şimşir Galatasaray'a gelirse ilk 11'de zaten orada Yunus var, Sané var, Barış var. Nerede oynatacağız? Abi sana Noah Lang 2 tane 3 tane maçla belki de şampiyonluğu getirdi. Kitlenen herkesin hepimizin Galatasaray'la olan herkesin stresten böyle 8 olduğu Antalyaspor maçında tık oyuna girdi, verdi pası, golü attırdı, şampiyonluğu getirdi. Aral Şimşir de belki almış olsun 2 tane 3 tane maçı çözse dahi senin için çok büyük bir artı olacak ve kadro genişliğin olacaktı. Ama ben bu yerli oyuncu konusunda mesela Galatasaray'ın bu kadar çok ne diyeyim duyarsız olması, aksiyon almamasını yanlış buluyorum.
1: Hepsi bir kaybettim.
2: Mesela şimdi yabancı kontenjanın dolu. Okey yani dolu. İnşallah Bruno Fernandes olur. Ve Bruno Fernandes olursa da fazlasıyla iyi olur. Fazla iyi olur.
1: Ben Bruno Fernandes sürecini biraz şeye benzetiyorum. Geçen seneki Ederson sürecine benzetiyorum. Bir de abi sen Bruno Fernandes'le anlaşmak istiyorsan artık.
2: Ben de biraz iş sanki Haluk abi Sané sürecine gidiyor gibi. Leroy Sané, Bayern, kontrat uzatma biraz sonra anlatacağız.
1: Bonservis elindeydi ama bunda bir yıl daha sözleşmesi var.
2: Tabii ama maaş indirimi istiyorlar. Hmm. Bir yıl kontratı olmasına
1: rağmen. Onunla ilgili bilgiyi ver istiyorsan.
2: Orada bir kriz çıkabilir açıkçası. O kriz de Galatasaray'ın işine gelebilir. Bruno Fernandes de Galatasaray yaklaşık olarak zaten 2 aydır kontak halinde.
1: Geçen sene devre arasında.
2: Aynen. Temsilcisiyle birlikte çok yakın bir teması var. Manchester United kulübü zaten biz henüz bu konuyla alakalı karar vermedik ama 40 milyon euro yazıyorlar şu anda taksimetreye. Yani açılış fiyatı bu.
1: Verir misin?
2: Abi 40 bence yani 30'a düşürmeyi hedefliyor Galatasaray.
1: 32 yaşında oyuncu 40 milyon bonservis. Ben bak çok beğendim.
2: Son sahibisin.
1: Tabii.
2: Ama dedim ya fazla iyi olur.
1: Yani bonservisinin bitmesine bir yıl kalmış. Evet. Sözleşmesinin bitmesine.
2: Bir yıl kaldı.
1: Yani bir yıl kalmış bir oyuncu 31 yaşında ya da 32 yaşında tam yaşını tam hatırlamıyorum. Yani 40 milyon bonservis ne kadar büyük oyuncu olursa olsun.
2: Yok zaten ben, vermek istemiyor
1: Galatasaray. Ben vermem.
2: Abi Galatasaray o yüzden zaten halen pazarlıkları belli bir noktaya getirip doğru rakamı finalize
1: çünkü
2: etmeye çalışıyor.
1: Sadece, Galatasaray taraftarca bonservis değil ki.
2: Tabii.
1: Yani 20'den aşağıda oyuncu, para istemiyor.
2: Oyuncu 21 milyon euro istedi. Ben burada 12 milyon pound kazanıyorum. 21 milyon euro istiyorum.
1: Ama bu işte hayale giriyor abi. O zaman yani tamam zaten biz bu, şey bunun haberini verirken büyük, hep hayal, büyük, hayal, bununla ilgili hayal kuruyor
2: ama
1: dedik.
2: Ama hayal, zaten hayal etmeden büyük hedeflere ulaşamazsın tamam. Her ama zaman Fatih yani Hoca'nın dediği gibi.
1: Evet doğru ama bir numaraya sen Bruno Fernandes'i koyduğunda bir takım ekonomik gerçeklikleri de masada tuttuğumuzda.
2: Şöyle anlatayım. 15-16 bandında bonuslarla Galatasaray bir rakam ödemek istiyor. Yani aradaki fark aslında Bruno Fernandes'le yıllık ücret konusunda senin arandaki fark 4-5 milyon euro. Şimdi Galatasaray'ın burada elini güçlendiren olay şu. Manchester United kulübü Bruno Fernandes'in maaş indirimine gitmesini istiyor. 12 milyon pound alıyor Bruno Fernandes Manchester United'dan. Ve İngilizler 8-9 milyon pound baremine çekip Bruno Fernandes'e aynı zamanda da kontrat uzatalım dedi. Fakat Bruno Fernandes net bir şekilde temsilcisinin aktardığı biz zam beklerken üstün performanstan dolayı siz indirim istiyorsunuz. Bu şekilde anlaşamayız. Şimdi oradaki kriz Galatasaray'a yarayabilir. Galatasaray'da 15-16'ya o banda ikna edebilirse Bruno Fernandes'i çekmek istiyor. Zaten United yeni sezon için ücret tarifesinde anlaşamadığı oyuncu için masaya oturacak. 50 ile başladılar. 40'a geldi. Bunu 30 milyon euro bonservis artı
1: 30'u verecekler mi?
2: 30'u ver. Yani hazır Galatasaray 30'u vermeye. Can Uzun'da da baremin 30
1: abi
2: zaten.
1: Abi fazla iyi oyuncu. Yani onu söyleyeyim. Bir kere Bruno Fernandes fazla iyi oyuncu.
2: Ya hayır.
1: Çok iyi oyuncu.
2: Farklı şeyler hayal ettirebilir sana. Şampiyonlar Ligi'nde çeyrek final. Geçen hafta da konuştuk ya abi. Barış Sané, Osimhen, Bruno Fernandes. Ya muhteşem bir hat.
1: Tabii. Ama şu var abi. Şimdi ben biraz bu işler transfer işlerinde hani çok uzun yıllardır bu işleri takip eden birisi olarak söylüyorum. Yani Bruno Fernandes'in menajeri Galatasaray'ı cebinde tutuyor ve Galatasaray'ı masada tutuyor da olabilir. Yani biz şimdi Bruno Fernandes cephesinden Galatasaray'a gelen bilgiler bu senin söylediğin bilgiler. Yani muhtemelen Bruno Fernandes markette bir oyuncu. %100 markette değil ama markette gibi bir oyuncu.
2: Ya senin zaten bir yıllık markete düşmeden evvel sen aynen de dedin ya.
1: Geçen yani sene devre
2: geçen
1: arası.
2: Seneden bu yana.
1: Ya geçen sene devre arasında bu transferi gerçekleştirebilecek noktadaydı Galatasaray.
2: Orası karışıktı çünkü karışıktı. Kaotik bir ortam
1: yani
2: vardı.
1: O hatta Bruno Fernandes Galatasaray'a gelmeye sıcak baktığı yönünde bilgiler geldi.
2: Bir de şöyle söyleyeyim Haluk abi yani zaten o tünelin ucunda Bruno Fernandes hayalinde bir ışık görmese Galatasaray.
1: Tamam o ışığı Galatasaray'a gösteren kim? Şu anda Bruno Fernandes'in menajeri. Ben şimdi menajer dünyasını da 3 aşağı 5 yukarı o konuda da bayağı tecrübeli olduğunu düşünüyorum. Galatasaray'ı masada tutuyor olabilir mi menajer? En kötü senaryo için. Yani biz Manchester United'la anlaşamadık. Juventus istiyor. Juventus'ta da rakamda anlaşamadık. İşte çıktık markete. Araplar mı Galatasaray mı arada kaldık. Acaba Galatasaray'ı son seçenek olarak cebinde tutuyor, cebinde görüyor olabilir mi? Bu da bir masada bir seçenek ya. Onun için soruyorum. Yani o yüzden bu süreçlerde ben çok beklemekten ziyade bir an önce aksiyon alınması gerektiğini düşünüyorum. Yani Galatasaray eğer Bruno Fernandes senin dediğin gibi Manchester United'la anlaşamıyorsa, Manchester United ondan maaş indirimi istediyse Galatasaray buradan atlar abi. Gider Manchester'a, Manchester United kulübünün menajeriyle, CEO'suyla oturur. Arkadaş biz buna talibiz der. Bununla ilgili belirlediğiniz bonservis ne kadar? 40. Biz veriyoruz 30. Vurdum, kırdım. 33'te buluştum. Tamam kardeşim ben kulübünü hallettim. Gel sen ne istiyorsun? 21. Sana da 18 veriyorum deyip bitirmen lazım. Artık bunu yani biz geçen sene aynısı Ederson'da da yaşadık.
2: Abi bitirmen İki ay boyunca. Konuştuğumda bir şey söyleyeceğim. Hı. Adam diyor ki Manchester United görüştük. İngiliz kulüpleri daha yeni sezonu açıyor. Ben bununla alakalı kararımı vermedim. Beklemek zorundasın diyor Galatasaray'a. Şimdi Premier Lig kulüpleri daha yeni başlıyor.
1: Ama sen de bekledin. Olaya. Tamam güzel bekledin. Vermiyorum dedi. Ya iki aydır abi biz üç aydır Bruno Fernandes bekliyoruz.
2: Bir şey söyleyeceğim şimdi. A plan zaten rezerve edildi. O konudan konuya atlıyoruz. Haberleri de verelim. Mesela Rafael Leao. Niye beklettin abi? Çünkü orayı 10 numara pozisyonuna sen rezerve ettin. Hayalin Bruno Fernandes olduğu için. Ya arkadaş Bruno Fernandes'i ben belki 10 gün sonra tamam Manchester United'la anlaşacağım ve indireceğim. Kontenjanım dolu.
1: Aynacı Leao'yu beklettin deyince sanki Leao kapıda...
2: Hayır. Yani Leao'yu konumlandırdığın yer fırsat transferi. Icardi'yi aldığın gibi, Osimhen'i aldığın gibi. Yani orada Leao mesela Galatasaray'ın şu an öncelikli alternatifi olan, hemen getirmek istediği, bitirmeye çalıştığı bir oyuncu değil. Oyuncu sadece gardi tarafından önerildi bir ay önce bundan. Galatasaray dedi ki evet alabilirim ama ben bunu Ağustos ayının sonunda kontenjanımda yer olursa kiralık olarak alabilirim. Konumlandırdığı yer orası Galatasaray'ın. Hayır, Rafael Leao da tabii ki bu yüzden Fenerbahçe'ye de teklif edildi. Milan kontratından çıkmak istiyor. Fenerbahçe erken davranıp alırsa da Galatasaray beni ilgilendirmez. Çünkü orası benim 10 numara pozisyonuna Bruno Fernandes'e olmadı mı? Brahim Diaz'a olmadı mı? Can Uzun'a ayırdığım bir yer. Can Uzun tabii ki yabancı kontenjanı değil ama Bruno Fernandes ve Brahim Diaz orası için bekletiliyor abi. Artı bir kontenjanı o yüzden bekletiliyor. Yani bu matematikte de ilerlemek zorundasın. Çünkü bu ülkede ne yazık ki 10 artı 4 ama, diye bir kural var.
1: Tamam doğru. Ben de ama şuradayım işte. Benim bu olaya muhalif yoksa isimler üzerinde değilim ben abi. Bruno Fernandes'i eğer ben Bruno Fernandes'in Galatasaray'ın istediği mali şartlarda geleceğini bileyim. Demem bu konuyla ilgili.
2: Muhteşem bir olay.
1: Ama gelmezse. Çünkü neden söylüyorum bunu biliyor musun? Mertens Galatasaray'la sözleşmesi tam tarihi olarak veda ettiğin gün hangi gün? Muslera'yla beraber veda ettiğin gün.
2: Geçen sezonun son maçı.
1: Ya aradan bir sezon geçti. Ya yani bu üçüncü, bu üçüncü transfer dönemi.
2: Evet.
1: Yani sen Mertens'in boşluğunu dolduramamışsın. Hep yamalamışsın. Saray'ı oynatmışsın. İlkay'ı düşündün. Üç maç
2: oynamamış. Yunus oynadı.
1: Yani Yunus oynatmışsın.
2: Şalay'ı oynadı hatta bir
1: Şalay. Yani sürekli yama yapmışsın yani oraya. Senin üç transfer dönemi geçmiş. 10 numarayla ilgili problemin var. Biz hala Temmuz'un 23'ünde 24'ünde yani 3. transfer döneminde hala biz Bruno Fernandes bizim masamızda Manchester United'ın Bruno Fernandes'le ilgili kararını bekliyor olması Galatasaray'ın işte benim en takıldığım bölümler buralar. Yani yoksa abi Bruno Fernandes'i Galatasaray alacaksa Eylül'ün isterse son günü alsın. Transferin son günü gelecekse. Gelecekse son günü beklerim ben.
2: Tabii canım.
1: Ama bunu çıkıp abi taraftara anlatman lazım. Yani çünkü bunu medya üzerinden anlattığın zaman tam ayaklar bir ayağa kısa kalıyor.
2: Ya official şekilde bunu söylediğinde de transfer sürecine de zarar verebiliyorsun.
1: Oyuncu açısından söylemiyorum. Planı anlatmak.
2: Yani Galatasaray'ın ya mesela bak hatalardan bir tanesi Haluk abi.
1: Galatasaray'ın planı anlatmakla ilgili ciddi
2: bence
1: problem var.
2: Bence Kemerburgaz da hani sezon açılışında bir toplantı yaptı ya soru almadı. Orada Sayın Başkan'ın soru alması gerekiyordu. En azından taraftara anlatması gerekiyordu. Planı, projeyi ya da tepkilere bir yanıt, karşılık vermesi gerekiyordu bence.
1: Ya çok basit bir şey söyleyeyim. Görüyorum sosyal medyada çok önüme düşüyor. Abdullah Kavukçu'nun şampiyonluk maçı sonrası 500 milyon bütçemiz var cümlesi mesela. Herkes bunun aslında Galatasaray'ın bütçesi olarak olduğunu anlattı taraftara. Ama taraftardaki algı transfer bunun bütçesi. Transfer bütçesi olarak. Abi bunu sen, ben, Ahmet, Mehmet düzeltmeyecek abi. Keşke Abdullah Kavukçu çıksa dese ki ya bir Galatasaray'ın iletişim kanalları var. Çıksa dese ki arkadaş ben 500 milyon euro dedim. Bu 500 milyon euro Galatasaray kulübünün bütçesi.
2: Bütçesi.
1: Yani kulübün bütçesinden bahsediyoruz. Benim verdiğim rakam 500 milyon bu. İnsanlar bunu transfer bütçesi olarak algılamışlar. Bu yanlış algının önüne geçmemiz lazım demesi lazımken abi buna ısrarla bu konuyu sürekli sosyal medya fenomenleri, gazeteciler falan üzerinden düzeltmeye çalışıyoruz. Olmuyor abi. Çünkü Ali Naci'nin söylediği, Haluk'un söylediği, ne bileyim taraftar hesabının söylediği bir yere kadar oluyor. Sen çıkıp bunu düzeltirsen başka bir şey oluyor. Çünkü bunu senin düzeltmen, bu bile iletişimsizliğin ne kadar, iletişimin ne kadar kötü yürütüldüğünün bir göstergesi. Çok net. Yani Galatasaray'da hiçbir şey iletilmiyor abi, iletişilmiyor. Bak çok basit bir örnek vereceğim. İşte dün İsmail Kartal evvelsi gün maçtan sonra çıkıyor diyor ki 12 artı 2 diyor istiyoruz diyor. Yani sanki 12 artı 2'yi olacakmış gibi bir hava yaratılıyor. Bu arada Galatasaray istedi yapamadı. Fenerbahçe isteyip yaparsa tebrik etmek lazım. Hiç kimse eleştirmesin. Bu bir güçtür abi. Eğer Fenerbahçe bugün 12 artı 2'yi masaya yumruğunu vurup federasyona yaptırabiliyorsa ve Galatasaray aylarca uğraşıp yaptıramıyorsa o Galatasaray'ın sorunudur. Fenerbahçe'nin değil. Bunu söyleyeyim. Yani ben Türkiye Futbol Federasyonu kaldı bu konuyla ki... ilgili bir dinleyebilir miyiz? Var mı?
3: Belki kural değişebilir. 12 artı 2 olabilir. Geçen sene kural gelmesi, devam etmesi bütün kulüplerin menfaatini. Yani 18 kulüpten 14-15 tanesi kuralın değişmesini istiyor. Yani biz bu şartlarla yabancı takımlar ülkelere çalışmış oluruz. Yani 4 tane işte 23 yaş altı oyuncuyu kadroya transfer ederek. Yani bu bence normal bir şey değil yani. Değişmesi lazım. Kalem kağıt sizin elinizde var ama bende de çok var kalem kağıt. Biz de hesap yapıyoruz, kitap yapıyoruz. Biz de nasıl yapacağız, nasıl edeceğiz? Gerçekten bizim için de çok zor kararlar olacak. Onun için bakalım. İnşallah bu kural değişir de hepimiz, herkes rahatlar yani.
1: Halil Ağacı, aylar önce kimse daha bu 12 artı 2 meselesini konuşmazken ben bangır bangır bağırıyordum. Türk futbolu için 10 artı 4 doğru model değil. Hele Avrupa'da kulüplerimizi temsil, ülkemizi temsil edecek kulüplerimiz için büyük problem. Galatasaray bunun 12 artı 2, hatta 10 artı 2 artı 2. Yani o 2'nin de 2023 değil 2000 inmesi. Yani 23 değil 26'ya esnemesi gibi bir takım formüller üzerinden. Hatta o günlerde İbrahim abi bile kulakları çınlasın. Fenerbahçe'nin en çok ihtiyacı olan kulüp buna Fenerbahçe dediğimde ama abi Fenerbahçe istemiyor falan diyordu mesela o gün. Dedim ki bak Aziz Yıldırım seçilecek, önündeki tabloyu görecek ve buna en çok Fenerbahçe isteyecek. Çünkü bunun en çok ihtiyaç duyan kulüp Fenerbahçe. Galatasaray'dan daha fazla ihtiyaç duyuyor. Ya. Neden? Çünkü abi Fenerbahçe'nin elinde bugünün şartlarında 24-25 tane oyuncu var. Ha, şimdi gelelim. Bak bu konuda en çok kuralın değişmesi konusunda yangın yapan isim olarak söylüyorum. O defter kapandı. Çünkü maç oynanırken kural değiştirilmez. Maç başladı. Neden maç başladı? Eğer 12 artı 2 artı 2 ya da 12 artı 4 ya da 12 artı 6 olsaydı Galatasaray bugün 30 milyonluk yatırım yapıp Leslie'yi almayabilirdi.
4: Tabii.
1: Sen Galatasaray 23 yaş altı oyuncuya 30 milyonluk yatırım yaptığı dakika itibariyle oyun başladı. Oyun oynanırken de kural değişmez. Bitti, o defter kapandı.
2: %100 katılıyorum. Galatasaray zaten bu sezon sonunda değil. Galatasaray bu kural ilk yürürlüğe resmi olarak girdiğinde ta Nisan 2025'te.
1: Sen onun belgesini de yayınladın hatta.
2: Sayın Eray Yazgan, teşekkür ediyorum. Onun belgesini de yayınladık. Galatasaray bugün değil. Bu kurala itirazını ta 2025 Nisan ayında yaptı. Karar yürürlüğe girdikten bir hafta sonra. Ama bu sezon sonunda da Galatasaray kalkıp federasyona 10 artı 4 ile alakalı itiraz ederken ne yanında Fenerbahçe vardı ne Beşiktaş vardı. Sanki Galatasaray için kural değiştirilmez diyen rakipleri vardı ya. Fenerbahçe istemiyor dendi. Fenerbahçe'nin bütün kanaat önderleri Galatasaray için kural mı değişecek? Bu zaten alınmış bir karar.
1: Niye?
2: Ya
1: çünkü
2: da Galatasaray'ın aklı yeni başına ya geldi. Biz, bugün biz mü fark etti?
1: Biz bağırıyorduk ya. Yani. Biz bağırıyoruz diye Galatasaray'ın menfaatine gibi algılıyorlardı. Bugün geldiğimiz noktada Türkiye Futbol
2: Federasyonu'nun açıklaması.
1: Aynen.
2: Federasyon ne diyordu peki Galatasaray'ın itirazı sonrasında? Hatta Dünya Kupası'ndan döndükten sonra herkese, medyaya da içerideki kulüp yöneticilerine
1: asla değişmiyor.
2: 18 takım gelip değişsin diye imza vermediği sürece bu kuralı değiştirmeyeceğiz.
1: Halbuki en son kulüpler birbirinden öyle verdiler biliyorsun.
2: Şimdi bekliyorum. Acaba federasyon esneyecek mi? Niye? Çünkü federasyonun bir taraf olduğu yıllardır ortada. Galatasaray'a karşı bir taraf. Türkiye Futbol Federasyonu.
1: Kimin tarafında belli değil ama kimin karşısında olduğu belli.
2: Galatasaray'a karşı bir taraf federasyon. Bunu çok açık bir şekilde Türkiye Futbol Federasyonu dün temsilcimiz önceki gün pardon Fenerbahçe'nin Gornik Zabze karşısında galibiyet alması ve sonrasında yayınladıkları tebrik mesajıyla ortaya koydular. Niye bunu söylüyorum? Türkiye Futbol Federasyonu geçen sezon Liverpool'u içeride 1-0 mağlup edip çeyrek finale kalmak için mücadele eden Galatasaray'ı sadece 1-0 kazandığı için tebrik ederiz dedi. Halbuki bu karşılaşmanın bir de rövanşı vardı. Ama rövanşı hiç değinmedi. Rövanş için Galatasaray'a Türkiye Futbol Federasyonu başarı dahi dilemedi. Ama aynı federasyon Gornik Zabze'yi Şampiyonlar Ligi önelemesinde mağlup eden Fenerbahçe'yi nasıl tebrik etti? Temsilcimiz Gornik Zabze'yi 1-0 mağlup etti. Tebrik ederiz. Rövanşta başarılar dileriz. Buyurun abi. Burada objektif olmamanın, tarafsız olmamanın kitabını yazıyor Türkiye Futbol Federasyonu. Bu Fenerbahçe'ye yayınladığı tebrik mesajı Türkiye Futbol Federasyonu'nun. Şampiyonlar Ligi ön elemesinde. Ne diyor abi? Rövanş maçında başarılar dileriz. Bir de Galatasaray karşısında yaptığı tebrik mesajını yayınlar mısınız?
1: Onu da bulurlar.
4: Türkiye Futbol Federasyonu.
1: Onu da bulurlar herhalde. Hazırda var mı bilmiyorum. Hazırladılar mı öyle bir hazırlıkları?
4: Liverpool'u mağlup eden Galatasaray'ı tebrik ederiz. Bu kadar. Rövanş yok çünkü. Ve çeyrek final.
1: Ya doğrusu bu arada.
4: Doğrusu bu.
1: Ha, aynen.
4: İşte tarafsız olan, her kulübe eşit davranması gereken, Türk futbolunun lideri olan bir kurumun atması gereken tebrik mesajı bu. Abi, ama Galatasaray'a attığı ekrana geldiğinde göreceğiz.
1: Sana %100 katılıyorum. Doğrusu bu. Bu şablonu kullanması lazım. Orada Fenerbahçe'nin yerine Galatasaray, Gornik Zabre yerine Liverpool yazar. Bir alttaki temsilcimiz Fenerbahçe yerine temsilcimiz Galatasaray'ı tebrik eder. Rövanşta başarılar dileriz olur.
4: Yani ya da
1: kulüplerin adı değişir burada sadece. Alttaki
4: mi?
1: De fotoğraf değişir.
4: Onu da içerideki ekibimiz, arkadaşlarımız bulurlarsa çok
1: sevinirim. İkisi de 1-0 bitti bu arada. Galatasaray Liverpool'u yenmişti. Fenerbahçe'de şey yendi.
4: Buyurun. Liverpool maçı abi. Galatasaray logosu yok.
1: Burası da Hürriyet Gazetesi'nin şeyi bu. Twitter hesabı. Gazete, bir gazetenin Twitter hesabı. İngiltere Yuba ekibiyle karşı karşıya temsilci Galatasaray rakibi 1-0 mağlup etti.
4: Ya şuraya bakar mısın?
1: Teşekkürler.
4: Rövanş yok ha. Tek maç bitti.
1: Türkiye Futbol Federasyonu bize bu bilgiyi verdiği için teşekkür ediyorum. Ya bunu zaten milyonlarca insan izledi. Maçı canlı izleder.
4: Ya tebrik dahi yok ya. Tebrik ederiz yok abi. Ya böyle bir şey olabilir mi? Siz şimdi böyle bir ortamda kalkıp tarafsız olduğunuzu falan söyleyebilir misiniz? Bundan bahsedebilir misiniz? Ha başka bir nokta. Teşekkürler İlhan. Başka bir noktayı daha söyleyeceğim. Bir de şunu rica edeceğim. Juventus'u eleyip Galatasaray'ın son 16'ya kaldığı karşılaşma. O gece attığı tweet. Bak şu an hatırlıyorum. 4-2 kaybetti ya abi Galatasaray. Juventus deplasmanında. Onun skor borduyla paylaştı Türkiye Futbol Federasyonu. Galatasaray'ı tebrik etme mesajını. 4-2. Peki soruyorum. 5-2 maçın skor bordunu ekrana getirdi mi? Türkiye Futbol Federasyonu İstanbul'da Galatasaray'ın Juventus 5-2 mağlup ettiği skorboardu. Vermediler abi. Ama 4-2 kaybettiği skorboardu verdiler Galatasaray'ın. O şekilde tebrik ettiler Juventus maçını. Abi, yani nereden ya. Bakarsan elinde kalıyor abi.
1: Felaket ya. Yani buralarda şimdi o yüzden tekrar başa dönecek olursak nereden geldik? 12 artı 2'den geldik. 12 artı 2 bu dakika itibariyle artık o defter kapandı. Neden kapandı? Bugün eğer işte iletişimden bahsettim. Yani bugün Galatasaray kulübü, yani çok basit bir şey var. Ya yani federasyonla ilgili problem yaşıyor Galatasaray. Galatasaray'ın federasyonla ilgili hiçbir lafını görmüyoruz. Yani federasyon başkanı Türkiye'de son iki yıl şampiyon olmuş Galatasaray'ın kupasını vermeye stadına gelmedi abi. Bu sene federasyondan yönetici de gelmedi. Neymiş? Galatasaray askıya almış. Galatasaray askıya alır baba. Galatasaray askıya alır. Kulüp askıya alır. Federasyon kulüple ilişkisini askıya alamaz. Kulüp alır, federasyon alamaz. Federasyon bu işin yöneten tarafı, bu işin patronu. Yani sen o yüzden federasyonla ilişkilerinde problem var. Ya şöyle problem var, iyi iletişim kuramıyorsun. İyi iletişim kurabiliyorsun belki ama bunu taraftarına anlatamıyorsun. Yani iletişimle ilgili ciddi, yani iletişimsizlik Galatasaray'da politik haline gelmiş. Ben hep söylüyorum ya, Dursun Özbek her sorunun halının altını süpürmeyi seviyor. Erden oluyor, Erden Timur oluyor, alın altına süpürüyor. İbrahim Hatipoğlu oluyor, alın altına süpürüyor. Abdullah Kavukçu oluyor, alın altına süpürüyor. Federasyon oluyor, alın altına süpürüyor. Icardi meselesi, ya Icardi, şimdi ben hiç Icardi ile ilgili konuşmadım. Onunla ilgili de bir şeyler söylemek istiyorum.
4: Unutmadan, İlhan gelebilecek mi? Özür diliyorum. Şu şey mesele abi. Bak Juventus maçındaki skorboard. Ya 3-2 mağlubiyetle veriyor ya. Baksana şuraya. Ya sen temsilci kalmış son 16'ya. Burada nasıl tarafsızlıktan bahsedeceksin ki? Evet abi pardon.
1: Yani Icardi meselesine gelecek olursak da ya ben geçen sene Fenerbahçe kulübünü yerden yere vurmuştum. Tadic ve Dzeko vedası sebebiyle.
4: Tencere
1: örneği de şöyle vermiştim. Mertens ve Mustera'ya veda böyle olur. Galatasaray kulübü bugüne kadar oyuncularına hep böyle vedalar etti. O yüzden de Galatasaray'dan ayrılan her oyuncu Galatasaray'a büyük aidiyet hisseder demiştim.
4: Doğru.
1: Böyle ağzıma tellikle vurdular Icardi mevzusunda. Bak şurada ortalığı yıkmıştım abi. Tencere, tava, mutfak falan. Ya Galatasaray Icardi'ye şu vedayı bile yapamadı ya. Bak Icardi'ye şu vedayı yapamadı. Galatasaray'da Icardi'yi Galatasaray'ın istemediğini, düşünmediğini Galatasaray'ı biraz yakından takip eden herkes biliyordu Icardi ile sözleşme imzalamak istemediğini. Değil mi? Bilmiyor muydun?
4: %100.
1: Yani ilk o zaman abi sen Icardi'ye son şampiyonluk günü öyle bir veda yapardın ki. Ertesi gün aynı Mustera ile Mertens'e yaptığın gibi. Bulabiliyorsanız Mertens'in ve Mustera'nın fotoğraflarını götür.
4: Ben buraya yani katılmıyorum.
1: Bir tarafta abi bir karşıtım. Şöyle söyleyeyim. Bir tarafta Mertens'le Mustera ile veda eden Galatasaray'ı yerlere göklere sığdıramazken Tadiç'le Dzeko'ya vedayı yerden yere vururken Galatasaray'ın ikonu haline gelmiş. 4 yıl boyunca iki şampiyonluğa direkt katkısı olan.
4: Tamam.
1: Milyonlarca hadi milyonlarca abartılı olaylar. Binlerce, on binlerce ya, çocuğu Galatasaraylı yapmış. Galatasaray'ın efsanesi. Ben Galatasaray efsanesi olarak görürüm.
4: Yani her
1: ben
4: zaman.
1: Şöyle söyleyeyim. Ben de 7 Temmuz'da kampa gelmediği gün Icardi ile Galatasaray'ın yolları ayrılması gerekir dediğim için
4: söylediğinde evet.
1: Vedayı okuduğumda böyle tüylerim diken diken oldu. İçim buruldu.
4: Net herkes.
1: Yani bu oyuncuya Galatasaray yalandan bir Twitter vedası, yalandan bir kliple veda etmemeli.
4: Veda sürecinin yanlış olduğuna katılıyorum. Sürecin doğru yönetilmediğine %100 katılıyorum. Peki Galatasaray hatalı da Icardi ne yaptı abi o yakışıklı veda için? Hangi adımı attı?
1: Onu
4: hangi iletişim yürüttü?
1: Daha henüz hiç konuşmadı.
4: Abi, tamam. Ya konuşmaması bile hata.
1: Niye?
4: Hangi iletişim yürüttü abi? Galatasaray'da kalmak isteyen oyuncu 7 Temmuz'da Kemerburgaz'da olmaz mı? 57 gün içinde bir yanıt vermez mi?
1: Bak,
4: ya da Galatasaray'da özür diliyorum. Kalmak isteyen oyuncunun menajeri Elio Pino İstanbul'a gelip Kasımpaşa kulübüne oyuncu getirip imza attırırken Galatasaray kulübüne başkanına uğramaz mı? Bir görüşmez mi?
1: Ali Hacı bunların hepsinde seninle hemfikirim. Icardi kaldı kalmadı. Karşılıklı. Ben oralarda değilim abi. Ben Icardi'nin o transfer sürecinden bahsetmiyorum. Çünkü o süreç ta Kasım'da başladı. Elio Pino dedi ki arkadaş tabii. Icardi'nin sözleşmesi bitiyor. Galatasaray'ın kaptanı siz bu adama çünkü sözleşme 6 ay önce verilir.
4: Bak, evet.
1: Bugün Manchester United bir sene önce Bruno Fernandes'le sözleşme görüşmeleri yapıyor. Niye yapıyor? Yani sen Osimhen şimdi Osimhen'in sezon sonunda sözleşmesi bitiyorsa bugün Osimhen'le yenilemek için görüşmeyecek
4: tabii
1: misin?
4: Tabii ki.
1: Senin zaten Icardi'yi düşünmediğin o gün belliydi.
4: Doğru.
1: Yani geçen sene devre arasında senin Icardi'yle sözleşmeyi imzalamak istemediğin, Icardi'nin sakatlık sonrası tekrar o şaşalı günlerine dönemeyeceğini öngörüyor. Bak bu bir futbol görüşüdür abi. Buna ben eleştirmem. Sen Icardi'nin Galatasaray'a faydalı olmayacağını düşünürsün, bir karar verirsin. Bu kararın artıları eksileri olur.
4: Sözleşme teklif etmek sportif, yanlıştı belki.
1: Tabii, sportif olarak bedelini ödersin ya da ödemezsin. Ya attığın zar düşeş gelir ya da hep yek gelir. Çünkü geçen sene Dursun Özbek bir zar attı, istemedi Ederson'u. Uğurcan Çakır'ı aldı, attığı zar düşeş geldi. Ne dedik? Hepimiz ayakta alkışladık. Tabii. Bravo dedik.
4: Evet.
1: Sonuçta bu tip kararların faturaları olur. Sen Icardi ile sözleşme imzalamak istemiyor, istememek, Icardi'ye sözleşme teklif etmemek bir karar. Ama sen Icardi sürecini öyle bir yönetirdin ki, arkadaş sen bizim efsanemizsin. Biz sana öyle güzel bir veda etmek istiyoruz ki, seni şampiyonluk kutlamalarında bu vedanın bir parçası haline getireceğiz. Zaten Icardi de, taraftar da Icardi o gün veda etti. Icardi de veda etti bence o gün.
4: Biliyordu.
1: Bence o gün veda etti Icardi. Abi sen kulüp eliyle Mustera'ya, Mertens'e yaptığın yani şimdi Mustera değil mi? Mertens'in yaptığından daha az bir şey yaptı Icardi Galatasaray'a. Galatasaray ikon yani bir yani bu Icardi'yi bence kaybetti Galatasaray. Onu söyleyeyim. Yani taraftarla bağ ne derece güçlüdür şu anda bilmiyorum. Ama yani şimdi şöyle bir iletişim yürüdü ya.
4: Ben her iki tarafında yanlış yönettim kanaatimde.
1: Şöyle bir iletişim
4: Mertens seni bıraktı. Devam edelim dedin. Mertens dedi ki yok ben futbolu bırakacağım. Mustera kendi bıraktı. Devam edelim bir yıl daha kontrat yapalım.
1: O da yanlıştı. Mustera İkisi de yanlıştı bu arada.
4: Mustera ben gidiyorum hayır dedi. Icardi devam etmek istedi ama 6 aydır sözleşme vermeyen, Icardi için adım atmayan Galatasaray'ın sezon sonunda Sayın Başkan kontenjanından yani burada başkanı eleştiriyorum. Sözleşme vermesi zaten hataydı.
1: Abi
4: sözleşme vermeyip senin dediğin gibi veda etmesi çok daha doğru olacaktı.
1: Çift başlılık işte o da. Yani bir tarafta ben çok net biliyorum. Abdullah Kavukçu ile Okan Buruk. Yani bu karar verici kim abi? Okan Buruk değil mi? Okan Buruk Icardi'nin devam etmemesinin Galatasaray'ın yeşil saha açısından daha faydalı olacağını görüşünde. Yani sonuçta sen eğer Galatasaray teknik direktörü bu görüşteyse onun görüşüne saygı duyman lazım. Ama abi sen geçen sene devre arasında belli olan Icardi'nin backup'ını yani bugün Temmuz'un 24'ünde hala koyamıyorsan problem buralar işte. Ben hep bunun altını çiziyorum. Sen Icardi'ye doğru düz veda edemiyorsun. Icardi'nin gideceği 6 aydan
4: sonra
1: belli.
4: Sonra ne oldu ya?
1: Belli,
4: Okan Buruk röportajı çıktı, ne dedi? Icardi'nin durumu transfer sürecimize zarar verdi dedi, değil mi? Bekliyoruz dedi Icardi'nin kararını.
1: Neyi bekliyoruz? 6 aydan belli.
4: Aynen öyle. %100 katılıyorum. 57 gün Galatasaray gibi bir kulübün transfer tahtasında Icardi soru işareti yazmamalı zaten.
1: Aynen.
4: Senin dediğin gibi bunun hemen hazırlığını yapıp Icardi'ye teşekkürler dediğin gün açıklaman lazım. Yeni transfer hamleleri.
1: Ben abi Galatasaray'da geçen seninle son yaptığımız programda da o medyadan onun yazısını kaldırayım. Oradan Icardi'ye veda etmeyeyim filan bölümlerinin her geçen gün Galatasaray'da o sevgi iklimi filan vardı ya, Erden Timur'la beraber Dursun Özbey'in yola çıktığı sevgi iklimi. Ben o sevgi ikliminin Galatasaray'da kaybolmaya başladığını.
4: En büyük tehlike de bu olur ama.
1: Kaybolmaya başladığını
4: bak,
1: görüyorum.
4: Geçen de demiştim bak, abi Galatasaray taraftar hesapları üzerinden de herkesin Galatasaray sevdasına, sevgisine saygı duyuyorum.
5: Reklam.
6: Opel sahiplerine önemli bir duyurumuz var. 2018 model yılı ve öncesi Astra, Kaskada, Meriva, Mokka, Signum, Vectra ve Zafira model araçlarda hava yastıkları güvenlik riski nedeniyle ücretsiz olarak değiştirilecektir. Detaylı bilgi için Opel.com.tr'de sorgulama yapabilir ya da 0850 399 2256 numaralı Opel iletişim hattını arayabilirsiniz.
5: Reklam bitti.
7: Çağatay Çıtlak'la 4 Büyük Gündem başlıyor.

0: Türkiye'nin Spor Radyosu Radyo Gol'den 92.2 frekanslarından radyoları başında yerini alan ve yolu sevgiden, futboldan geçen herkesin ortak buluşma noktası olan Çağatay Çıtlak'la dört büyük gündemden hepinize merhaba. Nasılsınız? Umarım iyisinizdir. Keyifleriniz yerindedir. İşleriniz, güçleriniz rast gidiyordur. Takvimlerin 23 Temmuz 2026 Perşembe'yi gösterdiği bir günde dört büyük gündeme hoş geldiniz. Her zaman olduğu gibi yine iki saat boyunca Türkiye'deki en son transfer gelişmeleri, takımlarınızın kamplardaki son haberleri ve Türkiye'nin en çok izlenen, takip edilen ve dinlenilen gazetecileri, spor yorumcuları yine Çağatay Çıtlak'la dört büyük gündemde Radyo Gol'de olacak sizlerle birlikte. 0212 273 1010 0212 273 1010 ya da Instagram'da Çağatay Hoca adresinde sizler de görüş ve düşüncelerinizi yazabilirsiniz. Hüseyin Mecit'le başlayalım Instagram'a gelen mesajlarla. Ya hayırlı yayınlar Beşiktaş'a, bugün başarılar dilerim. Hoş gelmişsin hayırlı yayınlar Çağatay Hocam demiş. Çok teşekkür ediyorum şükür kavuşturana. Bayram Olcay demiş ki iyi yayınlar diliyorum Çağatay Hocam. Bu akşamki Beşiktaş için yorumlarınızı bekliyoruz. Çok çok teşekkürler. Yine bakıyoruz, Hakan Bey diyor ki Hakan Ogündür, Çağatay Hocam Süleyman Arat'ı yorumcu olarak mümkünse alabilir misiniz, sevgilerle demiş. Hemen Süleyman Arat'ı da arayalım biraz sonra, inşallah onu da yayına alalım. Instagram'da dün programdan sonra beni takip alan dinleyicilerimiz vardı, onları da es geçmemem lazım. Hemen hazır yayın başlamışken onlara da bir teşekkür edeyim. Tevfik Ali Hüseyin, Hüseyin Tevfik Ali, çok teşekkürler. Instagram'da beni takip alan Ahmet Baydar'a çok çok teşekkürler. Yusuf Ziya Gül'e çok teşekkürler. Erol Ertaş'a da çok teşekkür ediyorum. Instagram mesajlarını aldık hiç vakit kaybetmeden bu sefer de. 0212 273 10'daki mesajlara da bakalım. Hoş geldin mesajları var. Çok çok teşekkürler sevgili Orhan Özdamar. Yılmaz Bey, Can Dost, hoş geldin mesajları, çok teşekkürler. Yine bakıyorum isimlerinize yazarsanız çok mutlu olurum. Tan Mutlu, iyi ki geldin Çağatay Hocam. Ali Naci Küçük, dinlemek eziyete dönüşmesini önledin demiş. Kulağımı sende Çağatay Hocam demiş. İsimlerinize lütfen yazınız. Soner Aksan, ben de çünkü WhatsApp'taki profil fotoğraflarından isimlerinize bakıyorum. Mehmet Bey'e yine çok çok teşekkürler. Zafer Bey'in bir mesajı var. Diyor ki Çağatay Hocam, Deniz Satar'ı nereden tanıyorsunuz? Vallahi bütün adreslerde, sosyal medyada kimi takip ettiysek onların hepsi sizi takip ediyor. Sizdeki çevre bende olsa şu an çok farklı yerlerde olurum demiş. Çok teşekkürler gazeteci arkadaşlarımız, emekçi arkadaşlarımız. Tabii yılların da dostluğu var. O yüzden hepsine de buradan sevgiler, saygılar olsun. Mesajlar yağmaya devam ediyor. Hemen bakalım. Rize'den haber var mı demiş Rıdvan Fındık. Ona da sevgiler. Bakalım var mı? Tabii ki araştıralım. Rize Spor'da benim çok beğendiğim bir futbolcu vardı. Geçen sene de birazcık oynamıştı. Onunla tekrar anlaşıyordu. Rize Spor, Mehmet Aklık, Çağatay Öğretmenim iyi yayınlar, Aydın'dan selamlar, emekli itfaiyeci Mehmet Bey'e de sevgiler saygıları iletelim. Çok çok teşekkürler, mesajlar durmuyor. Sercan Akyüz, çok teşekkürler. Rıdvan Bey'e de yine aynı şekilde Instagram'da takip almışlar ama artık gündemimize başlayacağız. Peki Süleyman Arat'ı tabii ki yayına almak isterim, sizleri de kırmam. Normalde biliyorsunuz her zaman söylüyorum. Ben yayından bir saat önce yaklaşık 7-8 saniye gazeteci, spor yorumcusu arkadaşımla saatler konusunda mutabık kaldıktan sonra onlara da verdiğimiz saatler içerisinde 2 saat boyunca tam söz verdiğimiz saatte bağlantıya geçmek istiyorum. Ama sizlerden böyle farklı spor yazarı tercihleri geldiği zaman da birazcık programlarda değişiklikler olabiliyor. Cihan Aslancan, iyi yayınlar, sesinizi duymak çok güzel. Kaynak yaparken sizi ve verdiğiniz değerli bilgileri dinliyorum. Başarılar Çağatay Hocam demiş. Sevgiler, saygılar olsun. Çok teşekkürler. Galatasaray'dan da tabii ki yorumcumuz olacak. Beşiktaş'tan da olacak. Fenerbahçe'den de olacak. Ama ben özellikle bu akşam tabii gündem sıcağı sıcağına programımızın adı da dört büyük gündem olunca Beşiktaş biliyorsunuz yeni sezonu bu akşam Midland karşılaşmasıyla açacak ve büyük bir buluşma olacak Dolmabahçe'de. UEFA Avrupa Ligi mücadelesinde siyah beyazlı kulüp için beyaz sayfa anlamı taşıyor. Teknik direktör Vincenzo Italiano'nun dün de hatırlarsanız açıklamalarını canlı olarak vermiştik. Nübel, Ottara, Salih Özcan ve İlhan Fakılı da taraftarla ilk kez buluşacak. Bugün Tüpraş Stadı dolup taşacak çünkü Beşiktaş'ın Midland'la oynayacağı kritik maç için Avrupa mücadelesine taraftarların ilgisi çok büyük. Arkadaşlarımızdan aldığımız bilgiler doğrultusunda siyah beyazlı taraftarlar yeni transferleri görmek için bu akşam Dolmabahçe'ye akın edecekler. Ve stadın tamamen dolması, muhteşem bir atmosfer oluşması da bekleniyormuş. Yönetim de bu yoğun ilgiden oldukça memnunmuş. Evet, bir yandan tabii çok mesaj geldiği için birikmemesi adına da yine sizlerden gelen hem isteklere bakıyorum. Soner Aksan'a çok teşekkürler. Yine Instagram'da takip alan isimlerden. Beşiktaş'ın Nübel, Murillo, Akbodu, Emirhan, Ottara, Salih, Orkun, Olaytan, Çerni, İlhan ve Oh 11 ile çıkmasını bekliyor Sözcü gazetesinin 11'inde. Hürriyet gazetesinin 11'ine bakalım. Beşiktaş'ın Nübel, Murillo, Akbodu, Jalo, Ottara, Kartal, Salih, Orkun, Çerni, İlhan ve Oh 11 ile çıkması bekleniyor. Tabii iki gazeteye göre de farklı farklı 11'ler. Bunların hepsini konuşacağız ama hiç vakit kaybetmeden spor yazarlarımıza, gazetecilerimize verdiğimiz sözler doğrultusunda ve sizlerden gelen istekler doğrultusunda yine bir canlı bağlantımızla devam etmek istiyorum. Hürriyet gazetesine yaklaşık 45 senesini veren bir isim sevgili Süleyman Arat. Süleyman abi hoş geldin yayınımıza, Radyo Gol'e nasılsın?
1: Çok teşekkürler sevgili Şartay, gayet iyiyim, sen nasılsın?
0: Ben deyim çok teşekkür ediyorum. Evvelsi gün izledim seni, HT Spor'da yorumlarını da gördüm. Bugün Beşiktaş maçı var, istersen onunla başlayalım sevgili Süleyman Arat. Neler söylemek tabii istersin? Bugün taraftar yeni transferleri görmek istiyor. Çok merak ediyorlar, Vincenzo Italiano ile beraber Dolmabahçe'de evet, büyük buluşma gerçekleşecek.
1: Evet, ama bazı oyuncuları göremeyecekler çünkü kadroda henüz izini devam ettiren olmayan oyuncu olarak Trossard var tabii ki, onu bu akşam göremeyeceğiz. Ama ben Beşiktaş'ın kadrosunu vereyim önce istersen. Nübel, Murillo, Akbodu, Jalo, Quattara veya Rıdvan olacak sol tarafta, onu tam karar veremedim açıkçası. Orta saha Salih, Orkun, Endidi şeklinde düşünüyorum. İleride sağda Çerni, solda İlhan Fakılı, göbekte de Ohu düşünüyorum.
0: Endidi sakatlı ama düzelmiş mi?
1: Ben oynayacağını zannediyorum ama bilemiyorum tabii. Tam manasıyla Beşiktaş'a hakim olmadığımı biliyorsun. Tahmini kadroyu bu şekilde ben veriyorum. Ama tabii Beşiktaş muhabiri arkadaşlar daha sağlıklı. Ben spor yazarı olarak bunları söylüyorum düşüncelerimi.
0: Ama, çünkü onda da bir ligament yaralanması var. Yani lif bağlantılarında yaralanmaları var. Onunla ilgili uzun süreceği bilgisi gelmişti. O yüzden paylaşmak istedim sevgili Süleyman Arat.
1: Lütfen o zaman olayı tam oynayabilir o zaman orada muhtemelen diye oraya böyle bir dokunma yapalım. Düzeltme yapalım. Şimdi tabii Beşiktaş bu akşam sezonun ilk maçını oynuyor. İlk resmi maçı bu. Dolayısıyla da Beşiktaş taraftar için çok önemli, çok değerli. Zaten Avrupa Kupalarında ve Lig'de son 4 yıldır çok erken havlu atan bir Beşiktaş taraftarını çok üzüyordu. İnsanların morali bozuk ama bu sene farklı bir kadro kuruldu. Daha da önemli isimler gelecek diye hayal ediliyor. Örneğin Muhammed Salah bekleniyor. Bravo için adı geçiyor. Dolayısıyla da iyi bir takım olacak gibi gözüküyor. Bir de stoper bekleniyor tabii Beşiktaş'a. Haliyle bu sene Beşiktaş yaptığı transferlerle şampiyonluğun en önemli adaylarından biri olarak öne çıkıyor. O yüzden de sezonun ilk maçında da iyi şeyler görmek istiyor Beşiktaş takımı. Ama kurada bir şanssızlık yaşandı. Çok önemli ve güçlü bir takım çıktı. Midtjylland gerçekten önemli bir takım. Dolayısıyla da Beşiktaş'ın daha sezonun başında yine canını yakabilir ama tabii Beşiktaş kendi evinde çok farklı oynar, kendi serisinin desteğini arkasına alırsa. Bu akşam 90 dakika hiç susmayan bir Beşiktaş taraftarı olursa Liverpool'u, Benfica'yı, Barcelona'yı zamanında yendiği gibi yine bu maçtan da galibiyetle ayrılabilir. Yeter ki seyircisi arkasında olsun ve takımını desteklesin. Bu kadro bunu başarabilecek güçte. Tabii Midtjylland'ı ben bu yani küçümsemiyorum, önemsememek gibi bir şeyin içine düşmüyorum ama Beşiktaş'ın taraftarıyla bütünleştiği zaman oyuncular çok farklı oynayabiliyorlar. Buna birçok kez şahit olduk. Yani bu sene de çok güzel bir kadro kurdu Beşiktaş. Trossard'ı, Nübel'i, İlhan Fakılısı, Salih Özcan'ı, Kuatarası, Mehmet Orkun'u zaten elinde bulunuyor. Çerni zaten elinde var. Ayrıca yedek kulübesinde olması sezon boyunca muhtemel olan isimler Oh var, Semih Kılıçsoy var, Olay Tan var. Böyle bir Beşiktaş'a şimdi Muhammed Salah gibi bir oyuncu da gelirse, bir de golcü, bir de stoper alındığı zaman gerçekten Beşiktaş çok önemli bir yere oturacak. Burada da bu kadronun kurulmasında tabii Başkan Serdar Adalı'nın, Önder Özen'in ve teknik direktör İtalyano'nun çok önemli katkıları var. Biliyorsunuz İtalyano iki tane final oynadı. Ama ikisini de kaybetti. Konferans Ligi'nde kaybetti iki finali de. Şimdi Beşiktaş'ın karşısında belki buradan elenirse, Konferans Ligi'ne doğru Beşiktaş yol alırsa orada belki kaybettiklerini burada Beşiktaş formasıyla yakalayabilir İtalyano. Çünkü bu sene Konferans Ligi'nin finali Beşiktaş stadında oynanacak. Neden olmasın diyorum. Yani Tanrı belki o tarafa doğru yöneltti ve İtalyano'yu Beşiktaş'ın başına yöneltti. Beşiktaş'ı da belki böyle bir zorlu takım çıkartarak Konferans Ligi'ne yöneltme ihtimali olabilir. Ne bileyim, yani farklı farklı düşünüyorum. Bir şey yok bunun ama dayanağı yok ama bazen kader bazı şeylere doğru iter insanı. Acaba öyle mi olacak diye de aklımdan geçmiyor değil doğrusu. Ama dediğim gibi Beşiktaş iyi bir takım. İşin bir başka ilginç yanı ise Fenerbahçe ne zaman iyi bir kadro kursa o sene Beşiktaş da çok iyi kadro kuruyor ve çok iyi şeyler yapıyor.
0: Doğru söylüyorsun.
1: Yapıyor.
0: Böyle bir istatistik var gerçekten. Ben de dikkat ettim ona Süleyman Arat.
1: Hep öyle denk geliyor gerçekten. Acaba bu senede ben ikisinin çekişme ihtimalini, olasılığını çok yüksek görüyorum. Çünkü Galatasaray 4 yıl zaten üst üste şampiyon oldu. Avrupa'da bu sene Avrupa'ya dikkatlerini çevirip o tarafa yönelirlerse bu sene iki tane iyi kadro kuran takımın ligi force etme ihtimalini daha güçlü görüyorum. Tabii bunlar hep öngörü. Daha henüz lig başlamadı. Oyuncuları, kadroları görmedik henüz ama böyle bir ihtimal de söz konusu, benim zihnimden geçmiyor değil açıkçası.
0: Süleyman abi, bir de Galatasaray şampiyonluk yolunda ne zaman puan kaybederse Fenerbahçe de puan kaybediyor. Öyle bir istatistik.
1: O zaman Beşiktaş yine aradan çıkabilir.
0: Evet, bu sene de ona zaten denk geldik. Trabzon da aynı şekilde.
1: Tabii, olabilir. Hocam biz bu filmin başını göreceğiz. Jenerini göreceğiz. Midtjylland karşısında Beşiktaş'ın tabii bu kadroya çok önemli, dediğim gibi en az iki oyuncu takviye yapıldığı zaman bazı dişliler çok önemlidir. Beşiktaş eksik yerlerini şu ana kadar kapattı büyük ölçüde. Ama bir forvete de iki tane oyuncu, Muhammed Salah ve santrafor gelirse çok müthiş bir görüntüye bürünür. Defansta stoper de kaygı veriyor açıkçası. Kaleyi garantiye aldı, gerek Doğan olsun gerek Nübel olsun. Çok iyi bir noktaya geldi Beşiktaş'ın kalesi de. Dolayısıyla da muhteşem bir takım haline dönüşür bu iki transfer gelirse. Muhammed Salah bir santrafor ve bir stoper dedim. Üç transferin gelmesiyle Beşiktaş minimum kusurlu bir takım haline gelir. Tabii bunu da İtalyan'ın kendi takımını kurduğu için kanatların hücumları

0: çok önem veriyor. Kanat beklere çok önem veriyor. İşte burada tabii Murillo ile Quartararo'nun da form grafiği ve takıma katacakları çok önem taşıyor. Salih ile Orkun'un uyumu, zaten onlar milli takımdan da gurbetten de çok iyi arkadaşlar. Beşiktaş'ta bu ikili buluşmuş oluyor. Arkadaşlık bu futbolda çok önemli, çok değerli. Geçmiş yıllara döndüğümüz zaman Beşiktaş'ın Metin Ali Feyyaz, Samet Ulvi, Şenol, Rıza dönemlerini hatırlayalım. Recep dönemlerini hatırlayalım. Nasıl bir arkadaşlık vardı hatırlıyorsunuz. O yılların klipleri hala önümüze düşüyor bazen. İnsan tebessümle seyrediyor. Orada arkadaşlık vardı. Bir kolej takım havası vardı. Takımın %70'inden fazlası yüksekokul mezunuydu. O hava, o arkadaşlık takımı başarıya götürüyordu. Aslında tek tek baktığın zaman çoğu büyük yıldız değildi. Yani milli takımda oynama süreleri hep çoğunun az yani. Tek tek isim verip kırıcı olmayalım ama yani çok fazla milli olamadılar yani. Beşiktaş lige şampiyonluğa ambargo koymuştu o yıllarda. Gordon Bill ve Beşiktaş, ama milli olamamıştı birçok oyuncusu. Buna rağmen ligde çok öne çıkıyorlardı. Bunun sebebi bir takım oyunu oynuyorlardı. Arkadaşlık çok yüksekti. Eğitim vardı. Yani kendine bakmalarını biliyorlardı. O yüzden de başarıya gidiyorlar. Şimdi Salih ile Orkun'un da uyumu bu arkadaşlığın çimentosu olarak görüyorum ben. Sezon başlayınca, sezon boyunca bu arkadaşlık, dostluk takımın devamına da yayılabilir. Ama tabii bunun için saha sonuçlarının olumlu gelmesi lazım ki bu arkadaşlık doğsun. Yoksa kötü giden işlerde arkadaşlık doğmuyor. Her zaman olumsuzluk diğer bir olumsuzluğu çağırıyor. O yüzden saha sonuçları iyi gelirse bence Beşiktaş geçmiş yıllarda yakaladığı arkadaşlık, dostluk ve uyum atmosferini yeniden yaratabilir ve yakalayabilir diye düşünüyorum.
1: Tabii sevgili Süleyman Arat, Vincenzo Italiano'nun dün yaptığı açıklamalar vardı. Yani kuzey takımlarının fizik gücü fazladır, baskı altında oynamayı bilirler dedi, çok iyi baskı yaparlar dedi. Tabii Avrupa yolculuğu her zamanki gibi çok heyecanlı. Burada futbolun gerçek yüzüyle karşılaşacağız dedi. Milli takım canımızı çok yaktı dedi. Çünkü bazı oyuncularımız...
0: Şu anda senin sesin...
1: Duyabiliyor musun?
0: Senin sesin bana çok kötü geliyor ama...
1: Şu an duyabiliyor musun?
0: Dinleyiciler de aynı. Şu an duyuyorum, evet.
1: Tamam. Yani yaptığı açıklamalarda Vincenzo Italiano rakibin de çok güçlü olduğundan bahsetti. Midland için neler söylemek istersin sevgili Süleyman Arat?
0: Midland tehlikeli bir takım. Çok hızlı ve atletik bir takım. Dolayısıyla Afrika'dan gelip Avrupa'da yerleşen oyuncuların ağırlıklı yer aldığı takım. Bence çok iyi yerlere gelebilecek takım diye düşünüyorum. Zaten son birkaç yıldır kademe kademe yükselişe geçiyor. Burada da zirveyi hedefleyecekler. İşte çok büyük şanssızlık Beşiktaş'ın burada bu takıma toslaması. Yani bence burayı geçerse bir sonraki tur daha kolay. Ama işte burası biraz gerçekten hazır olmayan bir Beşiktaş var karşımızda. Henüz transferlerini tamamlamamış bir Beşiktaş var. Tüm bu dezavantaj, yeni bir teknik adam, taraftarın önüne bile ilk kez çıkıyor zaten. Tüm bu o şeyleri bir araya getirdiğin zaman Beşiktaş'ın bu turu geçmesi imkansız değil ama zor. Dediğim gibi tek umudumuz Beşiktaş'ın taraftarının coşkusuyla takımı ateşleyerek bu maçta bir 11. kişi sahada olacak. 12. kişi de tribünden desteğiyle takımı coşturarak bu turu cebine koymasını sağlayacak Beşiktaş'ın. Tek umudumuz o. Yoksa kantara koyduğun zaman Michelin çok daha ağır basıyor. Kadrosu daha oturmuş, daha birlikte oynama alışkanlığı edinmiş bir takım. O yüzden de daha avantajlılar. Bunu kabul etmek gerekiyor. Ülke futbolu olarak da baktığın zaman zaten daha öndeler. O yüzden de bu dezavantajların hepsini Beşiktaş geçmek için ve yıkmak için çalışacak. Yani burada 1-0'la gidersek oraya tur benim için oldukça riskte. 2-0'la giderse Beşiktaş tur için bence şanslar eşit hale gelir, ama 3-0 giderse tabii ki tur Beşiktaş'tan yana olur, ama o skoru da yakalamak hiç de kolay değil. Ama bu iş bir rüzgar meselesi, oyuna iyi başlama meselesi. Onu sağlarsa belinde olmaz. Yani Barcelona'yı 3-0 yenen, Liverpool'u 2-1 yenen kendi sahasında Benfica'ya 2-0'dan maçı döndüren bir Beşiktaş, Michelin'i de yenebilir arkadaşlar yani.
1: Aslında
0: mucize değil, futbol mucizesi değil yani.
1: Süleyman abi, tam Muhammed Salah'ın maçıydı. Beşiktaş'a gelseydi bence bambaşka bir maç olurdu. Beşiktaş turu da eğlerdi diye düşünüyorum. Sana çok sorular var şu anda önümde. 4, 6, 8, 9 tane soru var sevgili Süleyman Arat. Evet. Müsaade edersen onlarla devam etmek istiyorum. Yılmaz Tabii. Bey diyor ki Süleyman Arat'a selam olsun. Neden,
0: sağ olsunlar.
1: Neden transferi antrenmanlara yetiştiremiyoruz? Sonra da elenince veya kötü gidince gelecek olan da gelmiyor. Yorumlarsa çok sevinirim Süleyman Bey demiş.
0: Şimdi bu sene zaten her zaman böyle oluyor sevgili dinleyicimiz.

0: Katar'da Dünya Kupası olmadığı dönemde de dediği gibi takımlar transferlerde geç kalıyorlar. Bu iş plan meselesi. Mesela Fenerbahçe'de bu çok sık yaşanıyor. Bu, Fenerbahçe'nin de haklılık nedenleri var. Nedir o? Son 4 yıldır sürekli seçim yaşıyor. Yani yönetimler bu transfere ve diğer saha içine odaklanamıyor. Dolayısıyla da seçime odaklanmak zorunda kalıyor. Seçim bittikten sonra da transferler anlamında geç kalınmış oluyor. Şimdi nitekim önümüzdeki yıl bir seçim daha var Fenerbahçe'de. Bu sefer olağan seçim var. Ama Beşiktaş'ta bu sene çok iyi oldu. Seçim çalışmaları yoktu. Bunun yanı sıra gelen bir uyumlu üçlü oluştu. Teknik direktör olarak Vincenzo Italiano, sportif direktör olarak Önder Özen çok önemli işler yaptılar. Serdal Adalı da buradan gelecek önerilere ve isteklere elinden gelen gayreti gösterdi almak için. Dolayısıyla da iyi bir kadro kuruldu. Ama tabii çok önemli, bu kadar masraf yapıldığı zaman mutlak surette şampiyonluk gelmesi gerekiyor ki bu işlerin sürdürülebilir ve döndürülebilir olsun. Yoksa kulüpler bol Şubat ayına doğru gidiyor. Özellikle Beşiktaş için çok geçerli bu. Beşiktaş mutlak surette şampiyon bitirmeli. Çünkü çok önemli oyuncular aldı, çok önemli yatırımlar yaptı. Daha da yapacak şeklinde gözükünce bu şampiyon olmadan bu sezonu tamamlarsa ekonomik anlamda gerçekten çok önemli bir dar boğaza girilir diye korkuyorum açıkçası. Yani Fenerbahçe'nin de önümüzdeki yıl seçimi var. Eğer bu sene şampiyon olmazsa Fenerbahçe önümüzdeki yıl Sayın Aziz Yıldırım katılır mı katılmaz mı bu seçime, insanlardan oy alabilir mi alamaz mı, şampiyonluk sözü verdi çünkü. Yani çok kaotik ortam var ligimizde birçok takıma yönelik. Dolayısıyla da bu kadar iyi oyuncunun gelmesi bile çok iyi. Geç geldiler ama iyi oyuncular geldi bu sene. Yani önümüzdeki yılda, yani olacaksa iyi oyuncular gelsin, yoksa işte Fenerbahçe'yi görüyorsunuz şu an 17 tane yabancı oyuncusu var. Gerçekten bu 17 oyuncunun 6-7 tanesi gerçekten çok işe yaramaz durumda. Kurtulmak için de Fenerbahçe yönetimi çareler arıyor. Yani hatalı transfer yaptığın zaman faturası 3-4 yıl sürüyor bu takımın başına.
1: Evet.
0: İşte Beşiktaş'ta da var şu an kiraya verilen oyuncular var. Yani bunlardan ne çile çekti Beşiktaş geçen senede, bu senede. O yüzden de yönetimler oyuncu alırlarken çok dikkatli ve kulübü düşünerek yapmaları gerekiyor bunu. Şimdi Muhammed Salah da mesela 1 artı 1 yaparsan harika olur yani kontratına. Ama kalkıp 3 yıllık veya 4 yıllık kontrat yaparsan o zaman Beşiktaş'ın geleceğini tehlikeye atmış olursun. Yani yaş olarak baktığın zaman, doymuşluk olarak baktığın zaman bazı oyuncularda tedbirli davranmak gerekiyor. Uzun kontratlar her zaman sıkıntı yaratabiliyor. Bu işin içinde yaş skalası var, sakatlık riski var. Oyuncularla hocaların anlaşmama uyumu, oynattığı takımın oyununun sistemine uymama var oğlu var yani. O yüzden de transferi yaparken dikkatli davranmalılar ki o zaman yabancı çöplüğüne dönüşmesin kulübün futbolcu yelpazesi.
1: Çanakkale'den Sayın Ayhan diyor ki Chelsea'yi de yenmişti Beşiktaş diyor.
0: Bravo, bravo, ben unuttum onu, Chelsea'yi de yenmişti, evet.
1: Aykut Bey diyor ki Midland geçen sezon liderin 7 puan gerisinde kalmış, rahat eleriz Çağatay hocam demiş.
0: İnşallah ya, ağzı bal yesin.
1: Aslında birazcık belki de kendi kendimi de kandırıyor olabilirim demiş.
0: Yani temellerimiz, dualarımız onun bu tahminin tutması doğrultusunda.
1: Muhammed Bey diyor ki Fenerbahçe bizi pek sevindirmedi. İnşallah Beşiktaş sevindirir. Bir gol yetmez demiş.
0: Evet, Muhammed Salah mı demiş?
1: Yok, Muhammed Bey dinleyicimiz.
0: Şaka yaptım. Şimdi Fenerbahçe de aynı dertlerden muzdaripti. Yani yeni aldığı oyunculardan bir tanesi sakat, öbürünün ağrıları vardı. Diğeri de geleli 3 gün olmuştu. Hiçbir yeni oyuncusunu oynatamadı. Sakatlıkları vardı birçok oynayan oyuncularda da, ağrılar vardı. Sezonun ilk başı hava da o gün inanılmaz boğucu ve sıcaktı. Tüm bu olumsuzluklar birleşince Fenerbahçe'de sıkıntı yaşadı. Gornik Zabze'de boş bir takım değil. Herkes çantada keklik gibi gördü. Mali sıkıntılar içinde olan bir takım Gornik Zabze. Ama zamanında bakın 1970 yılında yarı finale çıkmış Kupa Galipleri Kupası'nda o zamanki adıyla. Burada Roma ile eşleşmiş ve yarı finalde 3 maç oynamışlar. 3'ü de berabere bitmiş. O zamanın sistemiyle yazı turayla bu maçı kaybetmişler. Bir sonraki sene 1971 yılında da bu sefer finale çıkmış Kupa Galipleri Kupası'nda. Finalde de Manchester City ile oynamış. Orada da maç korakor geçmiş ama son çeyrekte yedikleri 2 golle 3-1 kaybetmişler maçı. Yani bir Avrupa geleneği olan takım, yani DNA'sında bir Avrupa başarısı olan bir takım yeniden küllerinden doğuyor. Yeniden oluşturuluyor. Yeniden

0: zaten güçleniyor ama önümüzdeki yıllarda adından bahsettirecek bence. Ben hep böyle bakarım yani, Avrupa'da başarılı olan takımlar her zaman başarılı olur. Mesela Göztepe yıllar önce Avrupa'da Fuar Şehirleri Kupası'nda çok büyük başarı elde etmiş bir takımımız. Yani yarın öbür gün Türkiye'yi bir kupada temsil ederse ben hiç yüzümüzü kara çıkartacağını düşünmüyorum. Çünkü DNA'sında var öyle bir Avrupa başarısı Göztepe'nin. O nedenle de ben hep böyle bakıyorum, Gornik Zabrze'de bir Avrupa başarısı olan, yaşamış olan. Yani şöyle baktığımız zaman bizim ligimizde Allah aşkına kaç tane böyle final veya yarı final oynamış takım var ya. Yani var mı yani? Adamları beğenmediğimiz, yeşil direk muamelesi yaptığımız takım Gornik Zabrze iki defa bir yarı final oynamış, bir final oynamış Avrupa'da. Yani saygı duymak gerekiyor her şeyden önce. Tabii ki yeni oluşuyorlar. Maddi durumları şu an eskisi gibi değil. Bir rejim değişikliği oldu yıllar önce orada da. Şimdi baktığın zaman Fenerbahçe'den tam 12 kat daha küçük bütçe olarak. Dolayısıyla da Fenerbahçe'nin bu turu geçmesi gerekiyor. 1-0'la döndü oraya ama ben inanıyorum orada da kazanacak. Çünkü orada transferler oynayacak. Greenwood da oynayacak. Ake de oynayacak. Nathan Ake de oynayacak. Vedat Muriç bilmiyorum yetişir mi ama zannetmiyorum. Çok o kadar uzun bir süre yok ama riske etmezler diye düşünüyorum. Muhtemelen yine Talisca ile oynayacaklar. Santrfor noktasında. Ama basit bir takım değil yani. Onu anlatmak için altını çizerek vurgulamak istedim.
1: Süleyman Arat, ben şimdi biraz önce anlattıklarından yola çıkarak geçen hafta bir araştırma yaptım da aklıma geldi nedense. Dünya Kupası finalinde oynayan herhangi bir Türk oyuncu var mı? Ya da Türk kulüplerinden bir oyuncu var mı diye baktım ama tarihimizde yokmuş bu bilgiyi de, hani bilmiyorum.
0: Evet.
1: Çok önemli mi değil mi
0: yani,
1: ama merak
0: ettiğim
1: için.
0: Yabancı olup bizim ligimizde oynayan mı? Yabancı olup bizim
1: yok yani Dünya Kupası
0: finali,
1: Dünya Kupası'nda oynayan bir Türk var mı diye, finalde oynayan bir Türk var mı? Kulüplerimizde de olabilir. Türk oyuncu da olabilir gibi onlara baktım ama onlar yokmuş. Tabii Fenerbahçe'ye gelmişken ve sıra ona gelmişken şöyle yapalım. Çok dinleyicimiz var. Hemen açıyorum buradan. Hakan Bey diyor ki, Süleyman Bey'e sorabilir misiniz hocam? Yeni gelen kanat oyuncusu kaç gol atar demiş. Greenwood'dan bahsediyor.
0: Evet. Yani Greenwood'un atacaklarından çok attıracakları da önemli, değer taşıyor. Geçtiğimiz sezon 26 gole ulaştı bildiğim kadarıyla. Şu an zihnimi hızlı döndürdüm ama öyle aklımda kalmış. 10-12 golde asisti var. Yani düşünecek olursam yani Marsilya'da böyle bir performans sergileyen bir oyuncunun Süper Lig'de çok daha başarılı olması bekleniyor. Mesela Gornik Zabrze maçında son 4-5 dakika oyunda kaldı ama topla ilk buluşmasında bir altı pasın içine yandan girişi vardı. Yani yıldırım gibi geldi oraya gerçekten. Çok yetenekli. 24 yaşında. Sağ ve sol ayağını kullanıyor. Oyun okuması çok yeteneği çok yüksek. Oyun zekası çok yüksek. Çok gelişmiş bu genç yaşına rağmen. Yani geleceğin en önemli yıldızı olarak gösteriliyordu. Ama bir işte talihsiz bir olay yaşadı. Gençlik hatası. Onu tabii olumsuz etkiledi. Bir sürü anlamda olumsuz etkiledi. Hı hı. Tabii onun rotası Premier Lig ve İngiltere milli takımı olacakken önce La Liga'ya gitti. Oradan Fransa Ligi'ne gitti. Şimdi de bizim Süper Ligimize geldi. Bu Fenerbahçe için bir şans olabilir. Oyuncu için bir şanssız dönem. Fenerbahçe için bir şans olabilir. Şimdi burada yeniden kendini ispat etmek, yeniden uslu bir Greenwood'un yeniden Premier Lig'e dönüp İngiliz milli takımına yeniden seçilme savaşının mücadelesini izleyeceğiz hep beraber. Genç çocuk inşallah başarılı olur ve bunun karşılığını geleceğini yeniden şekillendirerek görür diye düşünüyorum. Çünkü
1: Süleyman
0: çok küçük, 24 yaşı.
1: Şimdi çok soru olduğu için arka arkaya böyle kısa kısa devam edelim istiyorum. Bora Bey diyor ki, İsmail Kartal bıraktığı yerden daha iyi bir noktada mı? Lütfen Süleyman Arat'a sorabilir misiniz demiş.
0: Vallahi İsmail Hoca bıraktığı yerden daha iyi bir noktada değil göründüğü kadarıyla. Aynı şekilde aynı stil oynattırıyor bir kere bir. İkincisi, iletişim konusunda eksikliklerini gidermiş olmadığını görüyoruz. Mesela bir iletişim hatası sürekli yapıyor. Mesela bu son maçta Gornik Zabrze maçından sonra ne dedi? Ben Asensio ile konuştum dedi. Hazır mısın diye sordum dedi ona. %100 hazırım dedi bana. O dedi ki bence dedi %70 hazırsın. Çocuk o neredesin o da dedi, diyor ki hoca olarak siz daha haklısınız hocam diyor. Yani böyle bir diyaloğu basına açıklamanın hiçbir anlamı yok. Hiçbir getirisi, hiçbir kazancı yok. Yani diyor ki oyuncu %100 hazır olduğunu söylüyor ama ben o kadar biliyorum ki bu işi, onun %70 hazır olduğunu görüyorum ve o yüzden az süre verdim diyor. Ya öyle demene gerek yok. biz ne diyebilirsin, örnek ol, aklımdan hızlıca geçiriyorum. Diyebilirsin ki Asensio bizim en değerli oyuncumuz. Biz en çok ihtiyaç duyduğumuz oyuncu. Ligde, Avrupa'da onun sayesinde yükseleceğiz. Bizde Greenwood silahı var, Vedat Muriç silahı var, Kerem Aktürkoğlu silahı var ama bunları oynatacak adam Asensio'dur. O yüzden en değerli oyuncumuz. Biz onu o pamuklara sarıyoruz. Hiç riske atmıyoruz. Sıfır riskle oynatmak istiyoruz. De herkes sana hayran olsun yani ya. Bilmişlik yapmanın anlamı yok ki yani burada. Ben ona %100 dedi de ben ona sen %70'sin dedim. O yüzden de az süre verdim. Yani ben ondan bile iyi biliyorum metabolizmasını diyor. Yani gerek yok buna. Yani de geçmişte de ne demişti? Ferdi'yi ben ilk kez sol bek oynattım demişti. Değil mi? Evet. Arda Güler'i ilk kez ben oynattım, forma verdim demişti. O sayıyı sağ beke ben çektim demişti. Biz hepimiz biliyoruz, biz Fenerbahçe'yi takip eden insanlarız. Ferdi'yi ilk kez ve o sayıyı ilk kez bek oynatan Vitor Pereira'ydı. Öyle değil mi?
1: Tabii Yusuf Akçiş yani, için de geçerli.
0: Yusuf Akçiş'i ilk kez vitrine çıkartan da Mourinho'ydu.
1: Mourinho'ydu, evet.
0: Yani bunları görmemiz lazım, kabul etmemiz lazım. O yüzden de bence bu tür ben yaptım, ben biliyorum, ben ediyorumdan kaçınarak, oyuncularını hoş tutarak, mutlu ederek, hep birlikte el ele bir arkadaşlık havasıyla bir sevgi bağı oluşturarak zirveye, şampiyonluğa yürümesi gerekiyor bence. O yüzden çok fazla bu konuda değişim görmedim hala. Biraz ben yaptım, ben bilirim noktasında. Ama bu oyunu değiştirmeli, daha farklı bir iletişim dili kullanmalı ki bu gerekiyor, bu şart bence.
1: İstanbul'dan Emre Bey diyor ki Mahmut Uslu'nun istifa ettiği söyleniyor, bilgisi var mı acaba Süleyman Bey'in?
0: İlk kez duydum, böyle bir şey olduğunu zannetmiyorum ama öyle bir şey olsun. Böyle bir şey olsaydı kulağımıza gelirdi.
1: Sosyal medya dezenformasyonlarından bildirdiğiniz.
0: Greenwood'un imza töreninde hemen yanımızda oturuyordu, yan yanaydık. Hiç öyle bir olumsuz, öyle bir şey olsa o imza törenine gelme, ama sonradan bir şey geliştiyse onu bilemem tabii ama öğreniriz birazdan.
1: Başka bir Emre Bey diyor ki Süleyman Bey'e sevgiler. Fenerbahçe orada rahat tur atlar çünkü rakip takıma da gol lazım. Bu yüzden hücum etmek zorunda. Vereceği açık alanlarda Fenerbahçe çok rahat gol atar ve galip gelir.
0: Olabilir.
1: Yorumu yapmış.
0: Bir yıldız oyuncuları oynayacak çünkü az önce söylediğim gibi Grimus sahada olacak. Nathan Ake sahada olacak. Bu maçta aksayan bazı oyuncular sahada olmayabilir. Yani mesela İrfan Can Kahveci tutuk gözüktü. Beklenenini veremedi. Şimdi orada aynı mevkide Greenwood oynayacak. Yani senin elin daha iyi olacak. Arkasında Semedo, önünde Greenwood'lu bir sağ kanat organizasyonu çok daha bence iyi olacaktır. Şimdi İsmail Yüksek de oyunda, o yeni evlendi diye biraz kenarda tutuldu. Orası da Bartu yerine İsmail Yüksek Genduzzi olacak. Asensio süre alacak tabii ki, daha uzun süre. Yani her şey kalede büyük bir ihtimalle Ederson oynayacak. Böyle baktığın zaman daha uyumlu, daha bu senenin kadrosu olarak düşünülen bir Fenerbahçe'yi izlemiş olacağız.
1: Orhan Özdamar diyor ki Süleyman Bey'e sorar mısınız Asensio'yu Aziz Yıldırım mı oynattı diye bir soru sormuş.
0: Evet, öyle bir şey çıktı bana, bu bir başka yere bağlandığımda aynısı soruldu. O daha espriyle sormuşlardı. Aziz Silim mi yapıldı dediler. Yani eskiden bir öyle bir tabir vardı biliyorsun. Tedavi bir yer aksadığı zaman Aziz Silim yapılırdı oraya ve gazetelerin başlıkları öyle olurdu. Aziz Silim meyvesini verdi diye. Yani bir antibiyotik gibi, tedavi hapı gibi Aziz Yıldırım'ın müdahalesini anlatırlardı. Onu ifade ederdi Aziz Silim. Burada da öyle mi oldu denildi. Bence olabilir, şöyle olabilir yani, bu çünkü belki oyuncunun ağrısı var geçen sene, çünkü ligin son maçlarında çok büyük riskten dönmüş, yani büyük sakatlıktan dönmüş. Eğer o sakatlık gerçekleşseydi Allah korusun futbol hayatının bile bitme riski olduğu söylendi bana. O yüzden de bu seneye bireysel çalışmalarla başladı. 5 gün boyunca topuk yaylasında sadece yürümüş sağ kenarında, onun ardından hafif antrenmanlar, onun ardından topla çalışmalar Avusturya kampında takıma dahil olmuş. Hı hı. Dolayısıyla riskli bir dönemden geçiyor. Şimdi bir de dedikodular çıktı, anlaşamıyor böyle böyle, İsmail Hoca ile problem yaşıyor filan. Belki Aziz Yıldırım demiş olabilir, sakat olabilir ama şöyle 3-5 dakika oynat, insanlar aranızda problem olmadığını görsün demiş olabilir. Bu bir bilgi değil, onun da altını çizeyim. Ya bizde yalan olmaz, öyle ben duydum öğrendim böyleymiş diye bir laf çıkmaz benim ağzımdan. O yüzden de Twitter'da bizim 10 bin takipçimiz var. Yalanları söyleyenlerin 150 bin takipçisi var. Ama insanlar da biraz yalan istiyor. Ama bence böyle bir şey olmuş olabilir diyorum sadece.
1: Cem Bey diyor ki bu arada Süleyman Arat 40'ı buldu mesajlar ve sorular. Hızlı hızlı devam etmek istiyorum. Fenerbahçe'nin futbol oyununu geçen seneden hiç farklı görmedim. Türkiye'de nedense kapalı olan takımlara karşı çözüm üretmekte çok zorlanıyoruz. Milli takımda da gördük bunu. Takımları kendi sahasına hapsetmek yerine topu onlara verip orta sahada kaptığımız stoklarla hücum daha mantıklı değil mi demiş.
0: Öyle ama bizim ligimizde oyun çok ağır oynanıyor. Yani benim her zaman söylüyorum bunu. Bizim ligimizin en büyük problemi oyunun, futbolun çok yavaş oynanması. Futbolun çok yavaş oynanmasına bir kere futbolcularımız hizmet ediyor. Su taşıyor buna. Nasıl diyeceksin? İşte faullerde yere yatmalar. Kaleci kendini yere bırakıyor. İşte topu oyuna geç sokuyor. Yan pas. Galip takımlar böyle oynuyor. Hakemler de buna su taşıyor. Hal böyle olunca da baktığın zaman ligimizde oyun keyifsiz, yavaş oynanan. Bu da sonra neye yansıyor? Milli takıma yansıyor. Avrupa maçlarında kulüplerimizin performansına yansıyor. Yani ama bu sene yeni değişen kurallarla bu büyük ölçüde önüne geçilecek. Ama burada yine iş hakemlere düşüyor. Bakın bir Dünya Kupası izledik. İnanılmaz böyle küçük ülkelerden bile futbol hakemlerini gördük. VAR'da olsun, sağ kenarında olsun. Ama Türk hakemlerini orada göremedik. Gerçekten çok üzüntü vericiydi bu. Geçmiş yıllarda birçok hakemimizin orada görev yaptığını gururla izlemiştik. Benim çocukluğumda Doğan Babacan mesela. Hı hı. İlk kırmızı kartı gösteren hakemdi Dünya Kupası'nda. Şimdi ise baktığın zaman hiçbir Türk hakemi yok yani. Yani dediğim gibi az önce saçma sapan ülkelerin futbol adına, yani saçma sapan diyorum. Futbolda hiç iddiaları olmayan, hiçbir oyuncuları dünya vitrininde olmayan ülkelerin hakemleri yönettiler. Ama Türkiye'nin mesela Barcelona'sından tuttuğu Real Madrid'in, Atletico Madrid'ine, İngiltere Ligi'ne, her yerde oynayan oyuncusu var, Danimarka'sına, Almanya'sına. Ama hakemi yoktu bu Dünya Kupası'nda. Bu da şapkalarını hakemler önüne koyup, hem federasyon bu konuda hem de hakemler şapkalarını önüne koyup bu işin nedenlerine eğilmeleri gerekiyor. Bence bir çalıştay yapsaylardı bu yaz ayında, bir lig başlamadan nedenlerini, içinlerini gizli saklı, kimsenin haberi olmadan masaya yatırıp çareler üretselerdi en doğrusu olurdu.
1: Evet, Amerika'dan dinleyicimiz var. Muammer Bey zaten her gün muhakkak bizi dinler. Süleyman Bey maşallah şiir gibi konuşuyor diyor. Teşekkürler, kendisine sorabilir miyiz? Yapılacak transferler var mı? Amerika'dan sevgiler demiş.
0: Fenerbahçe'ye yönelik mi soruyor acaba? Evet, donadır çünkü oraya geçtik. Kendiliğinden o tarafa doğru kaydık. Mutlak surette Fenerbahçe bir santrofor arıyor. Zaten bunu hem Sayın Başkan Aziz Yıldırım teyit etti. Hem şube başkanı ifade etti, ağzından kaçırdı biliyorsun imza töreninde. Bunun yanı sıra birçok defa da diğer yöneticiler belirttiler. Hatta ben de Greenwood'un imza töreninde bir yöneticiyle sohbet ettim. Hatta dedim ki ben bir video çektim kendi YouTube kanalımda. Dedim ki Şamuradov'u hiç düşünmüyor musunuz dedim. O da ligimizin Onaçu'yla birlikte gol kralı oldu geçtiğimiz sene. İyi bir golcü, vuruşları iyi, çok hızlı, atletik, üstelik genç, Dünya Kupası'nda da oynadı. Fenerbahçe bunu alırsa önümüzdeki yıllarda hem başarı elde eder hem de çok iyi paralara satabilir dedim. Bana verilen yanıt, Aziz Yıldırım öyle isimsiz oyuncu, Özbekistan'dan veya bir başka ülkeden isimsiz bir oyuncu değil. Bütün dünyanın tanıdığı, direkt gol katkısı yapabilecek, gelir gelmez oynayabilecek büyük bir oyuncu arayışı içinde dedi. Yani bu bence arayış değil, birileriyle görüşülüyor. Tarifiydi. Hani bu yazılsın diye veyahut da ifade edilsin diye söylenmedi bana. Bir sohbet sırasında konuştuk ama yani kötü bir şey olmadığı için ben de bunu ifade ettim burada. Yani mutlak surette bir golcü alınacak Fenerbahçe'ye. Bunun yanı sıra yani bu hem golcü olacak, içeriye kat edebilecek, hem de kanat oynayabilme ihtimali olacak. Yani bu kanat derken neyi kastediyorum? Sağda Greenwood olduğuna göre sol tarafta da oynayabilecek ve içeride kat edilecek bir oyuncu. Yani Kerem Aktürkoğlu olur, Arabistan'dan gelen teklifler cazip gelirse, ayrılırsa orayı da bu dolduracak. Kerem'i de alttan baskıyla destekleyecek. Aynı zamanda Vedat'la da rekabete girebilecek bir tarzı oyuncu olacak bu. Evet. Ama isim yok. Kim diyorsa ki şu gelecek, bu gelecek, lütfen inanmasınlar. Çünkü somut bir bilgi olsa bizim de kulağımıza gelirdi.
1: Süleyman Arat, NTV Spor'un böyle bir haber paylaştığını yazıyor dinleyicilerimiz. NTV Spor'da X hesabında Mahmut Uslu dahil 7 ismin Futbol AŞ Yönetim Kurulu üyeliğinden istifa ettiğini kapa bildirdi diye, ama herhangi bir resmi bir açıklama yok.
0: Yani yönetim kurulundan mı istifa etmişler, yoksa sadece Sportif AŞ'den mi?
1: Sportif AŞ'den herhalde.
0: Olabilir o. Yani belki oraya yer açıp başkaları getirilir, gelecektir. Bilemiyorum. Öğrenmeden, konuşmadan bir şey diyemem. O zaman biliyormuş gibi bilmediğim konuyu konuşmak bana yakışmaz. Öğreneceğim ama yayın bittikten sonra arayıp hemen öğreneceğim ona.
1: Çağlar Gedik diyor ki Süleyman Bey'i ilk defa dinliyorum. Ağzına sağlık. Daha çok duymak istiyoruz demişler.
0: Teşekkür ederiz. Sağ olsun, eksik olmasın.
1: Görüyorsun değil mi Süleyman Arat? Ben sana söylüyorum. Dinleyicilerimiz seni istiyor diye. Kaç tane geldi diye soruyorsun bana istek. yine bakalım.
0: Yani,
1: evet.
0: İlk kez beni duyması da çok ilginç. Yani 45 yıllık gazeteciyim ama demek ki denk gelmedik sevgili dinleyicimize.
1: Evet, Fenerbahçe'de
0: bundan sonra daha sık karşılaşırız inşallah.
1: Topluca istifa edilmiş bilgileri çok geliyor. Peki o zaman Süleyman abi şunu da sorayım. Fenerbahçe'de özellikle şimdi transferler anlamında Jirasi ismi çok gündeme geldi. Fenerbahçe'de...
0: Bu uymuyor Jirasi. Jirasi uymuyor. Hem sol hem santrafor oynayacak oyuncu skalasına uymuyor. Hı hı. Yani o daha çok Greenwood tarzı bir oyuncu anlamında geliyor. Yani daha nokta golcü, solda da oynayabilen bir farklı oyuncu aranıyor diye insanın aklına gelmiyor değil yani. Jirasi uymuyor yani bu anlatılana.
1: Ali Bey
0: diyor aranan, aranan kan o değil gibi gözüküyor yani.
1: Bizim ülkemizde transferler kampa yetişmiyor deniyor. Avrupalılarda evet. Herkes hazır oluyor. Kampa diye söylem var. Avrupa'nın...
0: Evet doğru. Az önce onu konuştuk evet, ama evet. Bir kez daha üzerinden geçeyim izin verirsen. O da şu yani bir Dünya Kupası dezavantajı yaşadık bu sene ama geçmiş yıllarda da benzeri olduğunu söylemiştim. Avrupa ile kıyaslarsak üzülürüz çünkü onlar bir veya iki takviye yapıyorlar. Biz her sene kadroyu sil baştan yapıyoruz. Bak Beşiktaş şu ana kadar kaç tane oyuncu transfer yaptı bilmiyorum ama yani en az 6-7 oyuncu aldı diye düşünüyorum. Nübel'i aldı 1, Kuatara'yı aldı 2, Salih'i aldı 3, Trossard'ı aldı 4, Fakılı'yı aldı 5. Yani Salah alırsa 6, bir stoper alacak 7, bir de golcü alacak 8 oyuncu almış olacak. Neredeyse bütün takım değişmiş olacak. Fenerbahçe'de şu ana kadar sadece 4 transfer yapıldı. En az 2 transfer daha yapılacak. Demek ki 6 olacak. Yani bir takımın yarısından fazla oyuncu değişikliği oluyor. O yüzden bizde sıkıntılar bitmiyor. Her sene sil baştan oluyor. Bu hem maddi hem oyunsal anlamda kulüplere korkunç zararlar veriyor. Ama biraz da sosyal medyanın baskısı da oluyor. Taraftarlar oralardan estiriyorlar işte. Mesela bir Livakovic mesela şu an Fenerbahçe'nin sorunu değil mi? Livakovic alınmadan önce hatırlayalım o günleri. Her gün Livakovic gelsin, come to Livakovic, Livakovic gelsin. Livakovic'i istiyoruz, Livakovic'in uçağı geliyor, Livakovic havada. Her gün bunu konuştu Fenerbahçe taraftarları ve Livakovic geldi. Uyum sağlanamadı. Hırvatistan milli takımında da çok iyi oynamıyor. Geçen sene kiralandığı takımda da çok fazla süre alamadı. Demek ki futboldan uzaklaşmış. Şimdi gideceği yerde dönüp dolaşıp Dinamo Zagreb'e doğru yolu var. Fenerbahçe çok büyük para ödüyor kendisine. O paraları Dinamo Zagreb ödeyemeyeceği için cebinden Fenerbahçe tamamlayacak ve gönderecek oyuncuyu. Çaresi yok. Yani sosyal medyadan o gelsin bu gelsin o gelsin bu gelsin diye baskı yapmanın kime ne yararı var bilemiyorum ben. Sadece kulübe zararı var. Bak yani çok net, bunu sadece Fenerbahçe taraftarı yapmıyor. Beşiktaş taraftarı da Galatasaray taraftarı da yapıyor. Sanki o zaman o transfer gelirse ben getirttim psikolojisi hakim oluyor. Ama yanlış bir şey. Transferi yapacak teknik heyettir. Önerecek, kabul edecek, ben bundan yararlanamam diyecek teknik heyettir. Transferi yapacak da yöneticidir. Taraftar burada müdahil olursa sonucu böyle o Livakovic gibi diğer transferler gibi oluyor arkadaşlar.
1: Dinleyicilerimizden Metin Şahin, hocam Süleyman Bey'e sorar mısın? Sağ bekte Mimovic'i mi tercih ederse yoksa Semedo'yu mu demiş.
0: Semedo canım son maçın en iyisiydi. Yani salı günü oynanan Gornik-Zavze maçında sahada en çok kimi beğendin diye bana sorun. Cevabım düşünmeden, bir saniye bile düşünmeden Semedo'yu derim. Yani uzak ara sahanın en iyisiydi. Ama hazır gelmiş olduğu belli. Geldi 3 gün sonra da Fenerbahçe formasını giydi. Yani bence teknik heyet iyi görmeseydi bu riski alıp onu oynatmazlardı. Demek ki iyi gördüler ki Mimovic'i de Avrupa kadrosundan çıkarttılar. Mimovic artı 4 kurallarından kalırsa kalır. Yoksa Fenerbahçe'de oynama şansı yok Mimovic'in şu an için. Ha ne olur üzerine koyar, gelişir, ileride farklı bir noktaya evrilebilir ama şu ana kadar kiralandığı yerlerde de bir noktaya gelemediğini de görmemiz lazım. Yani Fenerbahçe kulübü Beşiktaş kulübü, Galatasaray kulübü, Trabzonspor kulübü çocuk yetiştirme yurdu değil. Burada olan oyuncular hemen sivriliyor zaten. Hakkını da veriyor. Hani kendi takımında olmasa kiraya gönderdiğin yerde oluyor, pişiyor. Bir dakika sana geri geliyor ve oynamaya başlıyor. Ama bazı oyuncuları gönderiyorsun, orada olmuyor. Kendi takımda tutuyorsun, orada olmuyor. İki maç iyi oynadı diye hep umutla bekliyorsun. Olmuyor. Bartu Elmas mesela. Geçen sene gönderdin. Ne yaptı? Cengiz Ünder gönderdin. Ne yaptı? İşte Amrabat'ı gönderdin, iyi oynadı deniyor. Ne kadar iyi oynadı, çok iyi oynasa takımı onu bırakmaz. Opsiyonunu kullanır, orada kalır. Yani say bitmez Livakovic. Yani olmayacak duaya amin dememek lazım. Hı-hı. Kısa kontratlar yapmak lazım. Olmadığı zaman hemen fişi çekip yola devam edeceksin. Buralarda oyalanılmaz yani. Olmuyor. Bazı oyunculardan beklentin çıkmıyor. Çağlardan olmadı işte, olmuyor. Daha burada ısrar etmek zarar getirir yani. Ha bak, Fred'den olabilir. Potansiyelini biliyoruz çünkü daha önce gördük Fred'in iyi haline. Onu iyi hale getirmek için şimdi yeniden çabalanılacak. Çünkü yani iyi halini görmediğimiz oyuncular statüsünde değil.
1: Yılmaz Bey diyor ki bu kadar transferden sonra lige yabancı hakemlerin gelmesi doğal değil mi? Yoksa bu sene yerli hakemlerle lig bitmez gibi duruyor diyor.
0: Ya arkadaşlar, taşıma suyla da değirin öven dönmez. Yani bakın hakemimiz yabancı, oyuncularımız yabancı. O zaman yani yöneticileri de yabancı alalım. O zaman kulübün adını da isimlerini değiştirelim. Yani yabancı kulüpler olsun o zaman. Yani biraz benim kanıma dokunuyor yani böyle her şeye. Yani derbi olur, tamam, çok tarafsızlık isteyen bir maçtır. İki taraf da yabancı istiyordur. Oturulur, konuşulur. Bak bir yabancı getirilir ve o maçı yönettirir ki gelen yabancının da hata yapmayacağının garantisi yok ki. O da yapabilir. İnsan netice itibariyle kötü niyetli olmasa bile iyi niyetli bir insan da hata yapabilir. Hatalar insanlara mahsus. Ama ben her maça yabancı, onlarınkini yabancı yönetti, benimkini de yabancı yönetsin mantığıyla bakarak işin içinden çıkılmaz. Hem çok büyük masraf. Çünkü o yani hakeme bir para ödüyorsun. O hakemi uçakla getiriyorsun. Burada iki gün konaklatıyorsun. Tekrar uçakla gönderiyorsun. Yani bitmiyor masraflar. Her hafta varlar var aynı şekilde. Onunla uyumlu birlikte çalışan var. Bunun Anadolu'su var. Birçok kritik maç sadece İstanbul'da olmuyor ki.
1: Var değil mi?
0: Var hakemleri İstanbul'da kalıyor ama hakem gidiyor eğer riskli bir maçsa Anadolu'nun bir yerine de yarın öbür gün gönderilir. O yüzden bence bizim hakemlerimizi iyi hale getirecek formüller üretmemiz lazım. Ama bu sene yine boş geçirdik gibi gözüküyor. Yaz boyunca bir seminer, bir çalıştay yapıldı mı? Ve federasyon bu konuda bir çaba harcadı mı? Hiç bilmiyoruz. Yeni bir hakemler vitrine çıkıyor mu?
1: Yeni kurallar
0: var. Anlatmak lazım. Yeni kurallar anlatıldı mı? Yani geçtiğimiz yıllarda böyle Antalya'da toplanırdı hakemler. Biraz yarı tatil gibi bir orada seminerler yapılırdı. Oraya basın da girerdi. İçeride dinlersin seminerle. Bence basının girmemesi gerekiyor. Ben gazeteciyim ama iç bünyede sert eleştiriler, ağır eleştiriler iç bünyede olmalı. Hatta soruları kapalı zarf usulüyle soracaksın. Belki de yani kiminden geldiği belli olmayan soruları yönelteceksin. Çözüm böyle olur ancak. Yani öbür türlü biz yani her şeyi kazan alttan ısınır arkadaşlar. Kazan alttan ısınır. Kazanı üstten ısıtırsan başarıya suyu kaynatamazsın. Çok uzun sürer, yıllarca sürer, aylarca sürer büyük dev kazanın ısınması üstten ısıtırsan. Ama su alttan ısınırsa o zaman kalıcı ve köklü olur. Biz suyu hep böyle yabancı hakem gelsin, iki maç yönesin, bu senin yabancı hakemler gelsin diyerek suyu üstten ısıtmaya çalışıyoruz. Gerçek sıkıntımızı kangren haline dönüşünceye kadar bekletiyoruz böylece.
1: Evet, suya da para veriyoruz değil mi Süleyman abi?
0: Yani evet.
1: Futbol AŞ'de Saadettin Saran'ın 6 üyesi istifa etmiş. Artı bir Mahmut Uslu yeni yönetimde yer açılsın diye toplamda 7 kişi. İkisi de böyle geçiyormuş. İstifalar da Futbol AŞ'den oluyor diyor, dinleyicilerimiz paylaşmış.
0: Evet, ben de öyle demiştim zaten, senin ilk anlatımını öyle yorumlamıştım kendimce. Olsa olsa Futbol AŞ'den olur dedim. Oraya yer açma amaçlı olur demiştim hatırlarsan. Demek ki doğru tahmin etmişim.
1: Sevgili Süleyman Arat, çok teşekkür ediyorum. Yani dinleyicilerimizin soruları bitmiyor. Valla 50 soruya kadar geldik. Şu anda hiç abartmadan söylüyorum. Çok teşekkür ediyorum.
0: Hepsine selam olsun. Için. Hepsine selam olsun. Ben onları YouTube kanalıma da bekliyorum. Oradan da bana her konuda soru sorabilirler. Sosyal medya üzerinden de X'ten de her yerden sorabilirler. Hepsine elimizden gelen gayreti gösterir. Cevap verebiliyorsak veririz.
1: Çok çok teşekkür ediyorum Süleyman Arat. İşin gücün rast gitsin inşallah.
0: Sağ olun. Sevgiler sunuyorum. Hepinize hoşçakalın.
1: Süleyman Arat'ı dinledik. Sizlerden gelen bayağı bir mesaj. Bugün de yine bir rekor herhalde yayınlarından bir tanesi olmuştur. Yine bakalım cep telefonumuzdan. Bülent Ceylan'a çok teşekkürler. Instagram'dan takip alan isimlere de bakıyorum. Serkan Yerebatan'a teşekkürler. Serdar Şehir'e çok teşekkürler. Yine sıradan gidelim. Soner Aksan. Zaten söylemiştik, çok fazla mesaj olduğu için bir yandan da gözüm saatte çünkü reklam arasına da gideceğiz. Dursun Meral, Çağatay Hocam keyifle sizi dinliyorum, senden ricamız Ali Aydın'ı yayına bağlarsanız sevinirim demiş. Dursun Bey, dün Ali ile konuştuk ama müsait olmadığını söyledi. Sercan Akyüz, Selam abi merhaba, nasılsın? Ben kendime nasıl bir hata yapmışım? Sizi takip etmeyerek ve dinlemeyerek selam ve saygı ile demiş. Saygılar, selamlar bizden olsun. Bayram Olcay, hocam doğru haber. KAP bildirimi yapıldı, 7 yönetici istifa etti demişler. Atakan Yıldız, canım abim yayınlar. Günün en güzel saatinde yine sen de izlemişler. Çok teşekkürler. Hüseyin Mecid'e yine çok teşekkürler. Uğur Çalık, Çağatay Hocam'ın yayınları, iyi ki geldin, uzun zamandır Galatasaray'ı dinliyoruz. Beşiktaş gündemi hakkında bilgi istiyorum, yayına bağlanan olacak mı? Evet, olacak. Beşiktaş'ı konuştuk ama tabii bu akşam Beşiktaş'ın çok çok önemli bir karşılaşması olduğu için tabii ki gündemin de en sıcak gelişmesi Dolmabahçe'de bu akşam saat 21'de oynanacak ve Esport'un yayınlayacağı bir karşılaşma olacak. Onu da bilgisini verelim, söylemeyi ve araya gideceğiz. Araya gitmeden de hemen hatırlatayım, saat 15'te önümüzdeki spor yazarlarından saatlerine bakarak kontrol ediyorum, Serdar Sarıdağ var. Saat 15'te sevgili Serdar Sarıdağ yayınımızda ağırlayacağız, hiç merak etmeyin. Yine sizlerden gelen onlarca mesajdan, Süleyman Bey'i artık soramıyoruz. Fred eleştiriliyor, gönderilecek diyorlar. Bugün Arabistan'da almaya kalksanız kaç milyon eurodur diyor. Fred'le ilgili İbrahim Oruç dinleyicilerimizden yorum yapmış. Esen Ali Avusturya'dan sevgiler, çok teşekkürler. Yine fazlaca mesaj geliyor ve teşekkür ediyoruz. Ümit Davala, bağlanma durumu olur mu? Sevgili Ümit Davala'ya da sorarız. Ahmet Konan çok bağlanmak istemiyor işin açıkçası. Çünkü hani bağlansak da çok kısa alırsan sevgili Çağatay beni sevinirim demişti. O yüzden çok fazla derinlere de inemiyoruz. 0212-273-10-10 bir saattir konuşuyoruz. Kısa bir araya gidelim. Instagram Çağatay Hoca adresine ya da söylediğim gibi 0212-273-10-10'a görüş ve düşüncelerinizi yollayabilirsiniz. Kısa bir ara, son bir saatimizde Radyo Gol'de Çağatay Çıtlak'la dört büyük gündem devam edecek. Bizlerden ayrılmayın.
2: Reklam.
3: Zamanı geldi. Yönetim ücreti ödemeden yatırım yapmak istediğim için ben de artık QNB'ye geçiyorum.
4: Piyasada bir ilk olan yeni müşterilere özel QNB Portföy YMK Para Piyasası TL özel fonuyla yatırımlarını %0 yönetim ücreti avantajıyla değerlendirmek isteyenler. Sizi de QNB şubelerimize bekleriz. Detaylı bilgi qnb.com.tr'de.
5: Günlüğünün 24 saati. Ünlümüz hazırlanmak için eve gitti. Hazırlandı, dışarı çıktı ve tekrar kastıma bindi. Ödül törenine gitti.

0: İşletmenizin ihtiyaçlarına kulak verin. Küçük büyük tüm ekipmanlara vakıf katılım finansal kiralamayla sahip olun, işinizi geleceğe taşıyın. Ayrıntılı bilgi vakıf katılım şubeleri, vakıfkatılım.com.tr ve Mobi şubede. Vakıf katılım.
1: BTV ödemelerinde 4 taksit fırsatı Ziraat Katılım Bankkart'ta. Siz de hemen Ziraat Katılım'da olun, avantajlar dünyasına katılın. Ayrıntılar ziraatkatılım.com.tr'de.
2: Yaz ayrıcalıkları TOG'da. Temmuz ayına özel 48 ay %2,99 faizli 1 milyon 700 bin TL krediyle ya da 3 ay ödeme erteleme seçeneğiyle siz de bir TOG sahibi olabilirsiniz. Üstelik Temmuz ve Ağustos ayları boyunca Trugo'da %20 indirim ayrıcalığı da sizi bekliyor. Sipariş için TruMore uygulamamızı indirin.
3: Bazen rahatlık ya bir şey olursa diye düşünmemektir. Arçelik ve Beko ürünleriniz için ilk 6 ay içinde ek garanti alın, %20'ye varan indirimden yararlanın. Ek garantinizi yetkili satıcılardan, yetkili servislerden, Arçelik.com.tr, Beko.com.tr ve Orizep üzerinden kolayca satın alabilirsiniz. Ek garanti alanlar çok rahatlar.
4: Zamanı geldi. Yönetim ücreti ödemeden yatırım yapmak istediğim için ben de artık QNB'ye geçiyorum.
5: Piyasada bir ilk olan yeni müşterilere özel QNB Portföy YMK Para Piyasası TL özel fonuyla yatırımlarını %0 yönetim ücreti avantajıyla değerlendirmek isteyenler. Sizi de QNB şubelerimize bekleriz. Detaylı bilgi QNB.com.tr'de. QNB'ye geçiyorum.
6: Reklam bitti.
7: Kulağınızdan gol sesi eksik olmasın. Radyo Gol.
6: Yarış başlıyor.
8: Numaralı meydan oku biraz hareketliydi box içinde. Son kontroller yapılıyor. Koşu başlamak üzere. Start verildi. Always'e klasik koşusu başladı. Taylar toplu bir çıkış yaptı. Koşunun başında 3 numaralı Yuri Boyka liderliği aldı. Hemen yarım boy gerisinde ikincilikte 6 numaralı O Bir Vahşi var. 3-4 boy kadar geride 4 numaralı Anşba Sky 3. sırada koşuyor. 1 boy geride 4.lükte 2 numaralı Meydan Oku. 2 boy kadar geride grubun 5.si 5 numaralı Black Pipeline. Bu sırayla 1000 metre start yeri geride kaldı. 3 numaralı Yuri Boyka bir boy farklı yarışın lideri. 2. sırada 6 numaralı O Bir Vahşi takipte. 4-5 boy kadar geride 3. sırada 4 numaralı Anşba Sky. Hemen sağrısında 2 numaralı Meydan Oku. Onun da 3-4 boy kadar gerisinde 5 numaralı Black Pipeline şeklinde son 800'e girildi. Koşunun liderliğini 3 numaralı Yuri Boyka sürdürüyor. Fark 1 boy kadar. 2. ligde 6 numaralı O Bir Vahşi takipte. 4 boy kadar geride 3. sırada 4 numaralı Anşba Sky. Bu şekilde son 600 metreye girildi. 3 numaralı Yuri Boyka virajı da önde dönüyor. İkincilikte 6 numaralı O Bir Vahşi var. Onun gerisinde de 4 numaralı Anşba Sky, 5 numaralı Black Pipeline ve 2 numaralı Meydan Oku sırasıyla son 400'e girildi. 3 numaralı Yuri Boyka lider. Ortadan gelen 6 numaralı O Bir Vahşi farkı azaltmaya çalışıyor. Son 200'e yaklaşılırken 3 numaralı Yuri Boyka 2 boy farklı yarışın lideri. Dış kulvarda 6 numaralı O Bir Vahşi, gerilerden de 4 numaralı Anşba Sky'in gayretleri var. Son 100 metre. Dıştan gelen 6 numaralı O Bir Vahşi yakalamaya çalışıyor. 3 numaralı Yuri Boyka direniyor. 3 numaralı Yuri Boyka koşuyu kazanıyor. 6 numaralı O Bir Vahşi ikinci. 4 numaralı Anşba Sky üçüncü. 5 numaralı Black Pipeline'da koşuyu dördüncü sırada tamamladı. Beşincilik içinse fotoyu şimdi geçen Tay 2 numaralı Meydan Oku oluyor. Başkent'te günün ikinci koşusunu 3 numaralı Yuri Boyka Salih Çelik'le kazandı.
7: Radyo Gol. Türkiye'nin en genç spor radyosu.
9: Çağatay Çıtlak'la dört büyük gündem devam ediyor.
10: Türkiye'nin spor radyosu Radyo Gol'de 92.2 frekanslarında Türkiye radyolarının kendi saatinde en çok tercih edilen spor programı Çağatay Çıtlak'la 4 büyük gündem devam ederken yine dinleyicilerimizden gelen mesajlarla devam ediyoruz. Kaan Bey diyor ki Fenerbahçe'de altyapıda gerçekten çok iyi işler yapılmaya başlandı demiş ki benim de bu konuyla ilgili kendisine eklemek istediğim şeyler var. Fenerbahçe altyapı koordinatörlüğü görevine getirilen Müjdat Yetkiner'le birlikte akademide de çok disiplinli gelişimi, futbolcu gelişimini merkez alan çok olumlu bir hava oluştu. Kulübün kültürünü ve altyapı dinamiklerini yakından tanıyan Müjdat Yetkiner'in tecrübesiyle yapılanmaya kısa sürede önemli katkılar da sunmaya başladı. Bunu da görüyoruz. Özellikle Fenerbahçe U19 takımı teknik direktörü Mustafa Ertem de genç oyuncularla kurduğu iletişim, işte planlı çalışma anlayışı, gelişim odaklı yaklaşımıyla da bu süreci başarıyla destekliyor. İki deneyimli ismin ortaya koyduğu bu uyum da Fenerbahçe Akademisi'nin geleceği adına da umut veriyor. Bunu da hep birlikte gözlemliyoruz. Yine sizlerden gelen mesajlarla devam edeceğiz. Bakıyoruz isimlerle. Okan Bey, İrfan 25'i artık bağlamayayım yani. İrfan biraz önce buradaydı. Beni alacak mı dedi metrobüste yayına. Yok dedim, almayacağım bugün seni. Azat ediyorum sevgili İrfan 25. Bayağı bir güldük. Zaten başka yerden de bana bağlanmıyor sevgili İrfan. Kolay gelsin, iyi yayınlar. Trabzonspor taraftarı Metin ben. Çağatay abi, dört büyük gündem görünen genel açıdan Beşiktaş-Fenerbahçe gündemi olarak devam ediyor. Serdar abi de Beşiktaş'a yakın yorumcu. Senden rica etsem Trabzonspor'a birazcık ağırlık verebilir misin demiş. Metin Bey şöyle işliyor. Gündemde mesela bir önceki günde Fenerbahçe ile ilgili çok konuştuk. Çünkü Fenerbahçe'nin Şampiyonlar Ligi ön eleme maçı vardı. Bugün Beşiktaş'ın maçı var. Bugün Beşiktaş'a değineceğiz. Akşam biliyorsunuz Beşiktaş'ın çok çok önemli bir maçı var UEFA'da. Ama onun öncesinde aklımdayken bugün geç kalır mıyım, kalmaz mıyım diye çok korkuyordum ama bir yandan da gözüm televizyonda, çünkü kadın voleybolcularımız, milli takımımızı, yani hepsini o kadar can yürekten tebrik ediyoruz ki Kanada'yı 1-0 geriden gelip 3-1 yendiler. Hepsini de alınlarından öpüyorum. Vallahi helal olsun. Hepsini tebrik ediyorum. Yine gurur duydurttular bize. Yine göğsümüz kabardı. Bakalım inşallah Amerika'yı da yenersek yarı finalde, neden final olmasın, neden 2023 başarısı gelmesin diye düşünüyorum. Hiç vakit kaybetmeden sevgili dostum Serdar Sarıdağ, ben saat 15 demiştim. Tabii araya gittik, at yarışları derken sevgili Serdar Sarıdağ da şu anda benden telefon bekliyordur diye düşünüyorum. Ve onu da cep telefonundan arıyorum. 2-3 kere daha çaldırıp devam edeceğim, yoksa başka bir konukla devam edeceğim. Bir kere daha deniyorum sevgili Serdar Sarıdağ, saat 15 diye sözleşmiştik. O zaman o beni muhakkak biraz sonra arar ve yayına girer. Evet, mesajlar, o zaman mesajlara bakalım. Hakan Bey çok teşekkürler demiş. Rica ederiz. Yine Instagram üzerinden gidelim. Instagram'da takip alanlar. Sayın Ahmet Doğan'a çok çok teşekkürler. Yusuf Demir'e çok teşekkürler. Diğer dinleyicilerimize zaten Bülent Bey'e de teşekkür etmiştik. 0212 273 10 10 0212 273 10 10 Unuttuğumuz acaba bir şey var mı? Evet, dün akşam Başakşehir'in Konferans Ligi ikinci ön eleme ilk maçında beraberlikle ayrıldığı Inter Turku'yla bir biten karşılaşmada rakibine göre daha çok üstün bir futbol sergiledi turuncu lacivertler. Hatta 16. dakikada Jepta'ydı galiba, onu durduramadı. 54'te de yeni transfer Emin Bayram'ın kafa golü temsilcimizin rövanş öncesi tur umutlarını da yeşertti. İnşallah tabii bunlar ülke puanı için o kadar önemli ki, her zaman söylüyoruz. Fenerbahçe, Galatasaray, Beşiktaş, Trabzonspor, Başakşehir. Ülke puanı olacak ki işte Dünya Kupası'nda da gördünüz, FIFA açıklama yaptı. Fas 6. sıraya, yani ilk 10'a 6. sıradan yerleşti. Sevgili Serdar Sarıdağ mesaj attı, yetişemedim diye. Peki bir kere daha arayalım. Sevgili Serdar, şimdi yetişecektir diye düşündüm. Serdar Sarıdağ, hoş geldin.
11: Hoş bulduk, iyi yayınlar olsun.
10: Uzun zaman oldu, sesini özledik Serdar Sarıdağ. Neler yapıyorsun, tatilde miydin? Yediğin içtin senin olsun.
11: kısa bir tatil yaptık geldik. Evet. Ama tabii sezon devam ediyor. Sonuçta Dünya Kupası vardı. Sonuçta transfer dönemi, Avrupa maçları başladı kulüplerimizin. Hı hı. Sezon devam ediyor.
10: Gastronomi nasıl devam ediyor?
11: Ona da Dünya Kupası nedeniyle bir ara verdik. Hı hı. Hele hele bir de milli takım kötü sonuçlar olunca, alınca zaten o tür programlar gitmezdi diye düşünüyorduk. O yüzden Dünya Kupası arası verdik ona. Yakında o da başlıyor kaldığı yerden.
10: Evet. Tabii Beşiktaş'la başlamak istiyorum ama onun öncesinde kısa bir Dünya Kupası değerlendirmesi rica etsem. Çocukluğundan beri Arjantin'in kupayı almasını istediğim bir ülke takımı vardı. Artık böyle düşünmüyorsun herhalde Serdar.
11: Vallahi Arjantin artık bizim çocukluğumuzun, ergenliğimizin dönemindeki Arjantin değil. Yani orada bir Diego Armando Maradona vardı. Maradona saha dışında da çok farklı bir karakterdi. Çok farklı bir figürdü.
10: Kesin.
11: Ve birçok insanın Arjantin'i tutmasına sebep olmuştur. Yani hem oynadığı oyunla, hem futbolla, hem efendime

0: dışarıdaki duruşuyla, saha dışındaki duruşuyla, İngilizlere verdiği cevaplarla, efendim mesela birçok nedenden dolayı Napoli'ye transferi, Napoli halkıyla bütünleşmesi, bütün bunlar onu birçok spor sevdi Arjantin'de yapmışlar. Yani mesela İtalya Arjantin maçında bazı İtalyanlar Arjantin'i tuttu Napoli'de, düşünün. Ama bugünkü Arjantin'in, hatta Katar'daki Arjantin'i de dahil ediyorum, İçindeki bazı futbolcular ısrarla Arjantin'i o çerçeveden çıkartıp ben ne kadar antipatik bir hale getiririm diye uğraşıyorlar. Mesela başta kalecileri, o Katar'daki Dünya Kupası'nda yaptığı hareketten tutun, birçok şu son Dünya Kupası'ndaki sertlikler, bağırmalar, çağırmalar bu işi biraz antipatik hale getirdi. O nedenle tüm dünya İspanya'yı tuttu neredeyse. Bakın, tüm dünya. Yani netice itibariyle Arjantin kazanamadığı bir turnuva oldu ama benim de gördüğüm en kötü turnuvaydı açıkçası. Aha.
1: O zaman bu akşamdan bahsedelim. Çok soru var Serdar Sarıdağ. Seni de anons ettikten sonra şu anda 6, 7, 8 olmuş. Yaşar Bey diyor ki bu akşamki maçta Beşiktaş'ın sahaya nasıl bir taktikle çıkmasını bekliyor acaba? Özellikle yeni transferlerin performansını nasıl değerlendirir Serdar Bey demiş.
0: Vallahi açıkçası Beşiktaş hazır değil yani rakibi kadar. O bir gerçek, onu herkes biliyor. Onu Vincenzo Italiano da kamptaki bir basın toplantısında söylemişti. Ama kondisyon açısından en iyi kadroyu çıkarmaya çalışacağım dedi. Yani kondisyona burada hoca çok önem veriyor. Muhtemelen zaten kendi evinde oynayacağı için böyle bir tribün gücünü de arkasına alarak ileride basan, işte erken gol bulmaya çalışan bir Beşiktaş seyredeceğiz diye tahmin ediyorum. Yani yeni transferlerden Salih oynar, Ouattara oynar diye düşünüyoruz. Kaleci Nivel zaten oynayacaktı çünkü kale yoktu. Hı hı. Ama tabii Trossard gibi bir isim yok. Ofansta başka yeni isimler yok. Netice itibariyle geçen seneden birbirini çok iyi tanıyan, hani olay tan diyebileceğim, Oh diyeceğim, Çerni diyeceğim, Orkun diyeceğim diyebileceğim isimler
1: tabii, Salih ile Orkun da var bu arada sevgili Serdar Sarıdağ.
0: Evet.
1: Hem milli Salih takımdan Orkun, birbirlerini tanıyorlar.
0: Yani orada bir Kartal Kaylar'ı da görebiliriz ilk 11'de Salih'le birlikte savunma için. Geçen sene Beşiktaş'ın orta sahası metrobüs hattı gibiydi. Yani ciddi sıkıntı yaşadı. Hiç kimse oradan geçen hiç kimse engel olamadı. Bence hoca geçtiğimiz sezonki maç analizlere baktığımızda en çok dikkat çekici nokta o olmuştur diye düşünüyorum. Evet. Açıkçası yani mümkün olabildiği kadar iyi bir skorla ayrılması lazım. Çünkü deplasmandaki maç sıkıntılı olur. Karşımızdaki ekip de sürekli birbirleriyle oynayan, daha erken form tutmuş bir ekip. Yani Beşiktaş yeni kurulan bir takım diyebiliriz. Karşımızdaki ekip daha erken form tutmuş. Biz bir İskandinav ekibi. Sonuçta disiplinli ve işinin peşinde olan ülke takımları oluyor genelde. İşi kolay değil Beşiktaş'ın ama yeni bir sayfa açma fırsatına da çok yakın. İyi bir galibiyetli, iyi bir oyunla.
1: İstanbul'dan Emre diyor ki Çağatay Hocam Serdar Bey'e selamlar. Artık televizyonda da görmek istiyoruz kendisini demiş.
0: Valla ben de geçen sezon ortasında kanalından ayrıldığım için sezon ortasında çok böyle bir yere girmiyorsunuz. Ben de sezon bitsin dedim. Başka projeleri yapmaya vakit buldum en azından. Önümüzdeki sezon için zaten daha var. Bakacağız. İlla ki ulusal kanalda olmak diye bir şart kalmadı artık. Hayat gittikçe dijitale doğru kayıyor. Dijitalde müthiş bir mecra var. Yani orası daha belli değil ama umarım yakında bir kanalda da anlaşırız.
1: Geçen gün sevgili Serdar yolda yürüyordum bir izleyicimize artık denk geldim. Ben tanımıyorum tamam mı? Şimdi durdurdu. Ya Allah Bismillah Muhammed Salah dedi. Hocam dedi gelir mi Muhammed Salah? Vallahi dedim gelmese bile artık sen şunu söyledikten sonra kesin gelir dedim. Dinleyicimizin de ismi neydi? Serkan mıydı veya Serdar'dı, o da adaşın da olabilir. Dinliyorsa ona da selam olsun. Şimdi Muhammed Salah'ı sormak istiyorum. Yani Muhammed Salah gelir mi? Gelse Beşiktaş'ta ki hani getirisi ne olur? Taraftar nezdinde ne olur? Kulübün şampiyonluk adına mücadelesinde nasıl bir rol oynar? Bunları bir değerlendirebilir misin?
0: Çünkü tabii Muhammed Salah gelirse sadece Beşiktaş için de Türk futbolu için de bence önemli bir hamle olur. Ben Osimhen geldiğinde de Icardi geldiğinde de aynı şeyi söylemiştim. Şu an için Galatasaray ve Fenerbahçe'yi yorumlayan dostlarımız da aynı şeyleri söylüyor. Yani böyle bir marka değeri Türkiye Ligi'nde olması sadece Beşiktaş'a değil. Hakikaten Türk futboluna da ligin markasına da önemli bir şey verir, destek verir diye düşünüyorum. Düşünsene Salah'ta bir kadro işte İstanbul dışında bir Anadolu şehrinde maça çıkıyor. Yani oradaki seyirciler de tabii ki kendi takımlarını destekleyeceklerdir ama hani bir Salah'ı seyredelim falan diye düşünebilirler. Ben Beşiktaşlıydım. Ortaokulda okuldan kaçtık hani maça gitmek için. Gittim maç Fenerbahçe maçı düşünün. Niye Rıdvan'ı seyretmek için? Rıdvan değil beni. Müthiş bir oyuncuydu. Zaten Metin Ali Feyyaz'ları ben hep görüyorum antrenmanında. Dostu orada bile takip ediyordum. Ama rakibinizde böyle çok kıymetli oyuncular olunca herkes seyreder. Dolayısıyla herkesin istediği bir transfer aslında. Baktığınızda lige gelsin. Yani Galatasaray, Fenerbahçe, Beşiktaş olmaz önemli değil. Yeter ki ligimizde böyle bir oyuncu oynasın diyenler de var. Ben Beşiktaş'a da Türk futboluna katkı sağlar diye düşünüyorum. Yani yaşı hiç aldatmasın. Öyle adamlar oynar.
1: Düşünsene Erzurum'a da gidecek, Diyarbakır'a da gidecek.
0: Evet. Bir de şunu düşünün. Oyuncu zaten, bu tarz oyuncular zaten finans anlamında da kulübe katkı sağlar. Yani kendi masrafının bir kısmını da çıkartabilecek hamleler bunlar. O yüzden inşallah olur. Bence de olur diye düşünüyorum. Yani buradan geri bir dönüş olmaz. O pürüzleri çözebilir Serdar Adalı. Hı hı. Benim tanıdığım Serdar Adalı. Çünkü Serdar Adalı herkesin imkansız dediği bir transferi bitirmişti. Quaresma'yı. Arkasından Guti'leri, Almeida'ları, Manuel Fernandez'leri, Simao, o gibi isimleri falan bitiren bir idareci, bir başkan. Dolayısıyla böyle zor transferleri bitirebilecek deneyime de sahip. Olmasa da Beşiktaş adına hakikaten çok iyi olur. Ha, hocanın planlamasında var mı yok mu? Ya Allah aşkına, yani Salah geldiği zaman hangi hoca planlamında yok? Yani şu
1: ya kim Real istemez değil mi? Yani böyle de bir gerçek var. Yani kim olursa
0: tabii ki. Yani çok büyük kulüpler, Real Madrid, Barcelona, onlar biliyorsunuz Salah gibi isimleri 17, 16, 18 yaşında buluyorlar zaten. Onlara yer açıyorlar. Hani onların haricinde birçok kulübü, yani büyük çoğunluk diyebileceğimiz derecede kulüpler Salah kapıya geldiği zaman hocanın taktik varyasyonu da yok falan diye bir şey olmaz. Osimhen geldiğinde böyle bir şey, böyle bir plan falan yoktu Okan Hoca'da.
1: Evet.
0: Yoktu ama demediler ki ya ben Osimhen'i alamam falan. Ben de bölge dolu diyebilir mi bu hoca? Demedi. Doğrusunu da yaptılar. Onun da katkısını aldılar. Bence Beşiktaş'ta planlamanın içerisinde sağlığa göre bir yeni bir planlama da yapabilir.
1: Dinleyicilerimizden Oğuzhan Bey, Serdar abime selamlar. Tur şansımızı yüzde kaç görüyor? Ben bir Beşiktaşlı olarak çok düşük görüyorum. Maalesef karşımızdaki rakip çok hazır. İyi yayınlar abim demiş.
0: Ya ben de %50-50 diyeyim. %50-50 diyeyim. Yani gerçekten Beşiktaş son 2 sene kadrosu erozyona uğramamış olsaydı ben %70-%30 derdim. %70 Beşiktaş derdim. %50-50 demek çok daha mantıklı ama o izleyicimize de katılıyorum. Zor bir maç olacak. Yani eğer zaten turu geçerek yoluna devam ederse bambaşka bir sayfa açar. Ama Beşiktaş'ın bence benim şahsi fikrim önceliği ligdir. Lig şampiyonluğu. Yani Beşiktaş şampiyonluk hedefliyor. Beşiktaş oraya oynuyor. Yatırımlarını oraya göre yapıyor. Galatasaray'da biliyorsunuz 13. iken haftada tek başta Icardi gibi bir oyuncuyla, Torreira, Mustera gibi kaleciyle, efendim söyleyeyim yerli oyuncularıyla şampiyon oldular. Yani rakipleri Avrupa'da savaşırken, kendi problemleriyle uğraşırken onu çok iyi değerlendirdi ve gerisini getirdi. Beşiktaş da o çıkışı önce ligden yapmak istiyor. Avrupa'da da gidebildiği kadar gitmeye çalışacaktır muhakkak ki. Keşke hem ligde şampiyon olsa hem de Avrupa'da kupa alsa ya da final görse. Ama şu şartlarda gerçekçi olmak lazım. Böyle bir şey de mucize olur tabii ki.
1: Okan Bey demiş ki Serdar abim milli takım yüzünden gastronomiyi bırakıp diyete girmiş diyor. O da öyle bir yorum yapmış.
0: Milli takım sonuçları zayıflattı hakikaten hepimizi. Evet. İştahtan kesti diyebiliriz. Hiç yemek düşünemedik gerçekten. Keşke gidebildiği kadar gitselerdi. Yani bir çeyrek final görebilecek bir kalite vardı orada. O kaliteyi iyi kullanamadık.
1: Ya dinleyeceğimiz o kadar pratik zekalı ki sevgili Serdar Sarıda, evet. Diyor ki hocam Muhammed Salah Çorum'a da gelecek mi yazmış.
0: Gelir tabii, alırsa Beşiktaş, sakatlı makatlı olmasa gelir tabii. Evet.
1: İstanbul'dan Ramazan Ben, Beşiktaş maçı hangi kanalda yayınlanacak? Onu söylemiştik zaten. Esport'ta yayınlanacak. Serdar Bey'e sorabilir misiniz? Fenerbahçe Beşiktaş taraftarı şapkadan tavşan çıkmasını mı bekliyor demiş dinleyicimiz. Eyüp Kaya. Burada neyi acaba söylemek istemiş, onu anlayamadım.
0: Yani umutsuz bir yorum. Hı hı. Yani İsmail Hoca'yla yeni yönetimle olur mu, bu transferlerle olur mu? Biraz böyle hani Beşiktaş'ta böyle bir transferlere gidince arkadaş, hani Fenerbahçe, Galatasaray rekabeti iyiydi, yani nereden çıkıyor Beşiktaş veya Trabzonspor diye. Bence bak bunu çok tırnak içerisinde söylüyorum. Böyle bir düşünceye sahip bir futbol sever varsa Türk futbolunu bilmiyor. Türk futbolun dinamiklerini bilmiyor. Saçmalık. Burada Türkiye'nin nasıl ki İtalya'da ne diyorlardı onlara, yedi kardeş mi diyorlardı, işte İngiltere'de Big Six diyorlar herhalde, Big Altılar falan gibi bir şey. Hı hı. Böyle benzetmeler varsa Türkiye'de de dört büyükler var.
1: Evet.
0: Dört büyük diyebileceğimiz takımlar var. Yani bunların dördünün rekabetli olduğu bir yarış yayıncı kuruluşa da yarar, sana da yarar, bana da yarar, futbol severe de yarar, kalite anlamında da daha da yukarı çıkar. Ligi iki takımlı hale getirmek, işte görüyorsunuz kavgaları görüntülü. Son 4 senedir yaşanan kavgayı görüntülü görüyoruz bundan dolayı.
1: Taner.
0: Taraflar kadar karamsar değilim. Bir bakarsınız Fenerbahçe bu sene şapkadan tavşan değil, hayvanat bahçesi çıkarmış. Belli olmaz.
1: Taner,
0: bazen öyle şeyler de oluyor.
1: Ültaner diyor ki Real Barça gibi kulüpler Salahları 17-18 yaşında buluyor ama kendisi büyütüyor. Futbolcuyu kulüp bizdeki gibi hazır oyuncu almıyor, büyütüyor demiş. Salah evet. Zarar yazar, kesinlikle para boşa gider yorumu yapmış.
0: Türkiye'de sen 17-18 yaşındaki futbolcuya yeteri kadar şans vermiyorsun. İsimlerini vermiyor. Bu ülkede büyük takımların hocalarını yapan şampiyonluk beklentisi var o hocalarda. Diyorlar ki benden şampiyonluk beklerseniz ben genç oyuncu istemem. Ben şampiyon mu yapayım takıma, oyuncu mu yetiştiririm? Ben başkan olsam şunu derim. Evet, hem şampiyon yapacaksın hem oyuncu yetiştireceksin. Lucescu bunu yaptı. Gordon Mill bunu yaptı. Sen niye yapamıyorsun? Senin istediğin hocalığı ben de yaparım. Maalesef Türkiye'de böyle bir sıkıntı var. Hmm. Özellikle Türk hocalar genç oyuncu istemiyordu. Bakın özellikle. İstemiyordu. Yetiştirmeyi sevmiyorlar. Her şey hazır. Real Madrid yetiştiriyor. Bak Real Madrid Casemiro'yu aldı. Porto'ya verdi. 8 milyon euroya kendi aldı. Yani kendi oyuncusuna parayla geri aldı. Bunu bilerek yapıyor Real Madrid. Sistem bu olmalı Türk kulüplerinde de.
1: Dinleyicilerimizden Yunus Balyer, Lincoln vardı, hava soğuk diye Sivas'a gitmiyordu hocam demiş.
0: Evet. Sivas. Ama yapacak bir şey yok yani. Futbolda coğrafi şartları bakılmaksızın. Zaten profesyonel futbolcuysan niye profesyonel oldun derler. Bazı oyuncuların vardır ama öyle kaprisleri.
1: Hem Musa Bey hem Yılmaz Bey, transfer yapılıyor, oynamıyor, sonra da başarı bekliyoruz. Nasıl olacak peki bu durum? Serdar Bey'e sorabilir misiniz lütfen Çağatay Hocam? Sevgiler, saygılar.
0: Valla bence yabancı sayısını düşürebildiğimiz kadar düşürmemiz lazım. Bu ülkenin uluslararası başarılarına baktığı zaman hep o dönemler yabancı sayısı düşüktü. Yani bizim dünya üçüncüsü olduğumuz dönem, Galatasaray UEFA Kupası Süper Kupayı aldığı dönemleri bakın. Oradaki yabancı sayısı nedir? Bence yabancı sayısını belli bir sayı düşürüp onları da zaten kaliteli isimleri alabileceğiz. Yani bugün Beşiktaş, Galatasaray, Fenerbahçe, Trabzon 6 tane ilk 11'de oynatacağı yabancı hakkı olsun, 6'sı da birbirinden kaliteli olur.
1: Evet.
0: Bir ilk 11'de oynayacak. Ama sınırsız olduğu zaman, sayı fazla olduğu zaman kenarda dursun. Kenarda dursun diye alınan bir sürü yabancı var. Sonra Montella diyoruz ki niye santrafor oynatmıyorsun? Yok ki adamın elinde santrafor. Adam dese ki benim ligimde bütün takımların ilk 11'indeki santraforlar yabancı, yedekleri de yabancı neredeyse hepsi. Böyle bir sistem mi olur? Dolayısıyla bu yabancı sayısını ben Brezilya'da, yani devlet nasıl futbolu bu konulara el atıyorsa bence devletin el atması lazım. Yabancı sayısı düşecek, itiraz yok. Avrupa'dakilerle nasıl rekabet edeceğiz? Edemiyorsun ki. Ne geliyor? Yani bir şey geliyor mu Avrupa'dan? Gelmiyor.
1: Hı hı. Nahit...
0: O yüzden
1: Nahit Bey, Beşiktaş'ın santraforu kim olmalı? Serdar Sarıdağ cevap verirse çok sevinirim.
0: Bence Vlahovic olmamalı.
1: Olmamalı.
0: Evet.
1: Sebep?
0: Yani bu kadar şey yani, yok Juventus'a yeni bir teklif kendisi sunuyor. Daha maaşını düşürüyor. İlla Juventus'a gidildi. Oraya gidildi, buraya gidildi.
1: Kalbi yani burayla atmayan. Karakter anlamında, oyun profili olarak. Yani
0: kalbi burayla atmayan, zorla kimseyi getirmeyin bence. Ben Vlahovic olma ihtimalini çok yüksek görmüyorum artık.

0: Peki yapılacak olan transferler, şimdi herkes forvet için konuşuluyor ya Serdar.
1: Evet.
0: Diğer eksik bölgeler, yani sen Beşiktaş'ın teknik direktörü olsaydın forvet haricinde asıl yapman gereken sana göre mevkiler hangileri olurdu?
1: Önce orta saha. Hı hı. Hatta forvetten önce orta saha. Yani bu orta sahaya Ndidi'yi göndererek iki tane daha adam alınır. Birisi tamamen savunma ağırlıklı. Biri de hem savunma hem ofansif ağırlıklı. Mutlaka iki tane alalım. Bir de sol stoper.
0: Sol stoper. Hı hı.
1: Evet.
0: Peki çok
1: santrafor sonra alınır.
0: Peki çok çok teşekkür ediyorum. Beni de kırmadığın
1: ben
0: için sevgili Serdar Sarı'da. İşin gücün rast gitsin.
1: En senin kısa de zamanda
0: görüşmek olsun. Üzere. Hoşçakal.
1: Görüşürüz.
0: Evet, yine devam ediyoruz. Şu cep telefonunu alacağım çünkü yayına da cep telefonum üzerinden bağlandığımız için mesajlarınızı göremedim. Tamer Bey, hocam merhaba, güzel bir yayın diliyorum, dinleyiciniz bol olsun demiş. Çok çok teşekkürler. Yine sizlerden gelen mesajlarda bakalım neler yazmışsınız, neler söylemişsiniz. Ahmet Bey'e çok teşekkür ediyorum Instagram'da Çağatay Hoca adresini takip ettiği için. Levent Bey, yayın var mı demiş. Herhalde televizyonu kastetmiş. Evet, cumartesi sabah 11 ile 12 arası. Habertürk ekranlarında HT Spor'da sevgili Kevser'in canlı yayın konuğu olacağım. İnşallah beni de yalnız bırakmazsanız çok çok sevinirim. Çünkü mesajlarınızı gördüğüm zaman çok mutlu oluyorum. Sevgili Bülent Uslu yazmış. Şu an mesaj geldi. Üstad programı varsa bağlanabilirim sana diye yazmış. Bir araya gideceğiz aslında ama araya gitmeden sevgili Bülent Uslu'ya da madem müsait... Ondan bir akşam maç için hem yorum alabiliriz hem de Muhammed Salah'a sorabiliriz. Ozan Bey'e teşekkür ediyorum.
2: Alo.
0: Sen nerelerdesin Bülent Uslu?
2: Merhabalar, merhabalar. Nasılsınız?
0: Sağ olun. Sen nasılsın?
2: Çok teşekkür ediyorum. Şeyde miyiz, yayında mıyız şu
0: yayındayız,
2: anda?
0: Yayındayız, şu anda yayındayız.
2: Ha, tamam.
0: Kameraya el sallayabilirsin sevgili Bülent Uslu.
2: Off the record konuşmayalım şimdi. Evet, eyvallah.
0: Akşama Midland maçı var ama yaklaşık 20 tane Muhammed Salah sorusu var sevgili Bülent Uslu. Lütfen son aşamada bilgin varsa bizlere değerlendirir misin Muhammed Salah gelişmesiyle ilgili?
2: Şimdi Muhammed Salah'la alakalı şey var, iki farklı bilgiler var. Hı hı. Birincisi, bu iş bitti artık, buradan dönmez diyenler var. Hatta işi ileri götürüp bu akşam tribünde de görebiliriz diyenler var. Yani o derecede gizli yürütüldüğünü söyleyenler var. Diğeri de, bu bana biraz daha yakın geliyor, görüşmeler devam ediyor. İşte işin içine tabii ki Sayın Cumhurbaşkanımız da girmiş, bir takım şeylerde kritik noktalarda çözülmüş, menajeri de yumuşamış, biraz daha geri adım atmış fiyat konusunda. Son görüşmeler yapılacak, cuma günü tekrar bir görüşme yapılacak falan şeklinde de istihbarat alanlar var. Ama geldiğimiz noktada geçen hafta cuma günü Sayın Başkan Yunanistan'a gidip Muhammed Salah'la yüz yüze görüştü. Ben diyorum ki tabii ki bu işler öyle kolay değil. Biz yani davulun sesi uzaktan hoş gelir de keşke orada bu iş bitmiş olsaydı. Bu kadar uzamamış olsaydı. Çünkü şimdi Fiorentina'dan da Roma'dan da teklifler var. Roma biliyorsun Şampiyonlar Ligi'nde de oynayacak. Eski takımı, Salah'ın çıkış yapmış olduğu bir takım. Oraya karşı mutlaka bir aidiyet duygusu da hissedebilir. İşte bunlar oldukça, en son yine Arabistan'ı istemiyor deniliyorlar ama çok uçuk rakamlar oradan teklif gelirse orayı da değerlendirebilir. Ronaldo, Messi, Haaland, Mbappe gibi süper yıldızlardan sonra gelen başka bir süper yıldızdan bahsediyoruz. Evet, 34 yaşında ama hani FIFA'da falan böyle şeyleri, efsaneler kadrosu oluyor ya, o efsaneler kadrosu işte çok rahat yer alacak bir oyuncudan bahsediyoruz. Geldiği andan itibaren Türkiye'ye gelmiş geçmiş en büyük süper yıldız transferi olacak. Kolay değil. Olursa birçok şey değişir diye düşünüyorum ben.
0: Emin Bey diyor ki lütfen Bülent Bey'e sorabilir misiniz? Lukaku ne aşamada diye bir sorusu var.
2: Abi Lukaku'dan olmaz ya. Hocanın da istediğini düşünmüyorum. Çünkü Lukaku

0: Yani 90 dakika performans alabileceğimiz bir oyuncu değil. Hocanın sistemi öyle değil. Hoca baskıcı, ön tarafta pres yapan bir takım istiyor. Hele hele şimdi Salah vesaire de gelirse abi, yani oradaki hücum oyuncusunun da şeyi çok önemli olacak. Katkısı çok önemli olacak. Lukaku olmaz abiciğim. Evet.
1: Evet, Yılmaz Bey diyor ki transfer yapılıyor, oynamıyor, sonra da başarı bekliyoruz. Nasıl olacak peki bu durum? Sorabilir misiniz? Yani yabancı
0: Ne transferi yapılmış mesela? Ne transferi yapılmış abi?
1: Şurada şöyle diyor, bütün maçlara yabancı hakem getirmek gerek diyor bu transferlerden sonra. Yoksa lig bizim hakemlerimizle bitmez. Lütfen Bülent Uslu'ya iletebilir misiniz demiş.
0: Abicim yani kimse kusura bakmasın. Sayın Okan Buruk biliyorsunuz Fenerbahçe Galatasaray maçı için bir hakem getirildi. Maçtan sonra hakemi yerden yere vurdu. Bizim Süper Lig hakemlerimiz daha iyi dedi. Şöyle dedi, böyle dedi. O hakem gitti Dünya Kupası finalini yönetti. Yani Sayın Okan Buruk'a biz nasıl hakem beğendireceğiz? Dünya Kupası finali yönetmiş bir hakemi beyefendiye beğendiremedik. Yani sistem maalesef bozuk. Hani bu bozuk sistemde nasıl düzelteceğiz bu işleri? Çünkü hepimiz istiyoruz ki bize tolerans sağlansın. Bize avantaj sağlayan hakem en iyi hakem. Böyle olmaz. Biz adalet istiyoruz, adil yöneten hakem istiyoruz ama beyefendilere Dünya Kupası finali yönetecek çapta olan bir hakemi beğendiremiyoruz yani. Evet, maalesef geldiğimiz nokta bu.
1: O zaman son olarak da Beşiktaş'ın bu akşam İtalyano yönetiminde ilk resim maçına çıkacak sevgili Bülent Uslu ve 2026-27 sezonun açılışıyla da bir zafer kazanmak istiyor. Trossard yok, cezalı Udokai yok, sakatlığı bulunan Ndidi var. Bugün forma giyemeyecekler. Maç için neler söylemek istersin?
0: Şimdi sevgili Çağatay, biz 1,5 ay evvel ne söylediysek maalesef bugün bunun acısını yaşıyoruz. Yani orta sahaya baktığın zaman Salih'i zaten taraftar aldırdı. Yani ne duruyorsun? Bonservisi cebinde. Neyi bekliyorsunuz? İşte Dünya Kupası'nda Orkun'la uyumu ortada. İspanya maçında, Amerika maçında ne zaman yan yana gelseler iyi performans veriyor. Birbirleriyle anlaşıyorlar. Dedik diye, taraftar dedi diye Salih transfer oldu. O da olmasaydı bugün orta sahada çıkaracak adamımız yok. Yani Amiri listeye eklemek zorunda kaldılar ki Amir sakat, Dünya Kupası için fedakarlık yapmış, ameliyatını ertelemiş, şimdi bir kez daha ertelemiş. Yani ne bekliyorsunuz? Şu anda orta sahada bugün Salih, Orkun, Olaytan'la çıkacağız. Yedeklerden koyabileceğin oyuncu iki tane orta saha oyuncusu var, Kartal'la Amir. Yani evet Trossard geldi, çok güzel, harika, işte Salah'la uğraşıyoruz. Ama inanılmaz bir eksiklerimiz var. Karşımızda evet karşı rakip Aral'ı kaybetti. Forvet oyuncusu sakatlandı uzun süreli. Stoper oyuncusu sakatlandı. Onlarda da eksiklikler var. Ama biz bugün çok önemli bir maça, çok önemli kritik bir virajda çok eksik çıkacağız. Yani kazanmamız gereken bir maç, turu geçmemiz gereken bir maç. Geçersek işimiz çok kolaylaşacak. Bir sonraki turda daha kolay bir rakip gelecek. Playoff'ta da daha kolay bir rakip gelecek. Yani Avrupa yürüyüşümüzü netleştirmiş olacağız. Ama elenirsek konferansta zorlu rakipler bizi bekliyor. Çok ciddi. Şimdi oradan da elenirsen Allah korusun Eylül'ü göremeden Avrupa'dan elenirsen bunun hesabı ağır olur. Yani geç kalıyoruz, geç kalıyoruz dedikçe hani bize bazıları diyor ya kardeşim falan yani. Ya biz Beşiktaş için bunları söylüyoruz yani. Beşiktaş için eleştirilerimizi yerine getirip bak bugün inşallah kazanırız. Taraftarımızın desteğini de alarak evimizdeyiz sonuçta. Ama zorlu bir maç bizi bekliyor onu söyleyebilirim.
1: Sevgili Bülent Uslu son olarak da dinleyicilerimizden Yaşar Bey demiş ki sevgili Bülent Uslu keşke Fenerbahçeli olsaydınız. Fenerbahçe'nin sizin gibi gazeteci ve yorumculara ihtiyacı var demiş.
0: Estağfurullah. Yok biz Beşiktaş'tan devam son nefesimize kadar da Beşiktaş inşallah. Eyvallah.
1: Çok
0: sağ
1: teşekkür
0: olsun.
1: Ediyorum. Senin de çok vaktin yok ama bu kısa zamanda bile her zaman beni kırmadın. Yayınımıza da bağlandığın
0: Estağfurullah.
1: için sevgili Bülent
0: Her
1: Uslu.
0: zaman, her zaman, her zaman,
1: Görüşmek
0: her zaman.
1: üzere. Sevgilerimi soruyorum
0: Çok
1: sana da.
0: teşekkür ediyorum. Herkese sevgiler, saygılar. Size de iyi yayınlar üstadım.
1: Çok
0: Görüşmek üzere. Sağ
1: teşekkürler.
0: olasın.
1: Hoşça kal. Bülent Usu'yu da aldık. Sizi de yine kırmadık. Normalde yayın akışımızda yoktu ama işte böyle dinleyicilerimizde kıramıyoruz. Yine Beşiktaş'la devam edelim. Beşiktaş teknik direktörü Italiano Midland önünde çalışmalarının karşılığını almak istediklerini söyledi. Hedefimiz Avrupa'da devam etmek istiyoruz dedi. Bununla ilgili konuştu. Ve Hürriyet gazetesinde açıklamaları var ve diyor ki Midland güçlü ve iyi bir takım ama biz de şu ana kadar yaptıklarımızı pratiğe dökmek ve maçı kazanmak istiyoruz. Avrupa yolculuğu heyecanlıdır. Avrupa'da futbolun gerçek yüzüyle de karşılaşıyorsunuz. Takım olarak hepimiz çok istekliyiz. Hangi turnuva olur bilemiyorum. Avrupa'da devam etmek istiyoruz. Tabii ki ligin de önemli. Hepimiz çok iyi biliyoruz demiş. Hürriyet'ten sevgili İsmail'in haberiydi. Sevgili İsmail'er de şu anda telefonun diğer ucunda. İsmail'er, yayınımıza hoş geldin.
2: Hoş bulduk, iyi yayınlar.
1: Çok teşekkür ediyoruz. Senin haberinle birlikte bugünkü Midland maçında senin değerlendirmeni istiyorum. Dinleyicilerimizin de bilgi alması adına mikrofon sende.
2: Beşiktaş Teknik Direktörü Vincenzo Italiano göreve gelir gelmez zaten gençlerle Slovakya kampına gitti. Bu kampta da 2-3 tane tecrübeli isimle beraber çalıştı ama bugün sahaya çıkacak 11 ile ilgili fazla pek net bir görüş ortaya koyamadı. Ama şu bir gerçek, Slovakya kampında sistemini ortaya koydu. Sistemiyle mücadele edecek oyunculara formasını verdi. Biz de merakla bekliyoruz.
1: Peki şimdi bugün çok önemli bir karşılaşma var, Midland. Evet. Bu karşılaşmaya dair neler söylemek istersin? Midland de iyi bir takım. En etkili
2: Beşiktaş,
1: futbolcusunu
2: Beşiktaş taraftarları
1: transfer etti.
2: Evet. Beşiktaş taraftarları bugün stadı hınca hınç dolduracak. Özellikle Başkan Serdar Adalı ve yönetim konuyla ilgili önemli sürprizler yaptılar. Taraftarlara yeni sürprizler hazırladılar. Ve tabii buradaki maçta en önemli olay Beşiktaş'ın ilk karşılaşma olması ve taraftarların 90 dakika boyunca takımı desteklemesi ve Midland karşısında da farklı bir galibiyet değil de 2-3 farklı bir galibiyet bekliyoruz.
1: Peki şimdi Muhammed Salah sesleri var. Beşiktaşlı taraftarlar da bugün bağlantıları yaptığımız zaman diğer spor yazarlarını da sormuştum sevgili İsmail'er. Son durum senin, sendeki bilgi ve Vlahović konusundaki son duyumlarını, bilgilerini alabilir miyim?
2: Başkan Serdar Adalı Muhammed Salah'ın menajeriyle önceki gün bir araya geldi, buluştu, el sıkıştı ve bu oyuncunun önümüzdeki hafta İstanbul'a gelmesi konusunda da kararlaştırdı. Yani bu hafta gelmesini kararlaştırdı.
1: Evet. Çok teşekkür ediyoruz. Peki Beşiktaşlı taraftarlara vermek istediğin bir mesaj var mı ya da
2: takımların takım için desteklesinler, iyi günde kötü günde desteklesinler. Yani Beşiktaş şimdi şu anda tek şeyi, eksiği moral motivasyon, bunu da taraftarlar sağlayacak. Taraftarlar yılmadan mücadele ederek taraftarların arkasında, ondan sonra Salah deli top bağırmasınlar bu karşılaşmada. Çünkü gerçekten Salah özellikle oyuncuların moralini bozuyor. Çünkü her oyuncunun kendine ait özel bir yeteneği var. Yani karizması var. Bu nedenle futbolcular sadece Beşiktaş için bağırırlarsa, taraftarlar bağırırlarsa futbolculara önemli bir mesaj olur.
1: Çok teşekkür ediyorum yayınımıza katıldığın için sevgili İsmail'er, kolaylıklar diliyorum. Evet, İsmail'erle de bağlantımızı yaptık. Çağatay Hoca Instagram adresinde bakalım kimler mesaj yazmışlar. Ahmet Bey'e çok teşekkürler. Süleyman Ateş'e çok teşekkürler. Hesabı takibe alanlardan yine bakıyorum. Gelen sorulardan bakalım. Sizlerden gelen mesajlarla yine devam edelim. Yavaş yavaş sonlara doğru yaklaşıyoruz. Biraz önce de söylemiştim. Vincenzo Italiano'nun yaptığı açıklamalar vardı. Bu arada Amerika-Çin karşılaşması var. Voleybolda takip edenler varsa lütfen bana yazarlarsa çok seviniyorum. Eğer haber alırsam 2.30'da başladı Amerika-Çin mücadelesi. Esport'ta muhtemelen yayın oradadır. TRT Spor vermiyor bildiğim kadarıyla. Şu anki durumu yazarsanız da çok sevinirim deyip nerede kalmıştık? İtalyano'da kalmıştık. Beşiktaş teknik direktörü Vincenzo Italiano Avrupa yolculuğu için çok heyecanlı ama aynı zamanda tabii Avrupa'da futbolun gerçek yüzüyle de karşılaşabiliyorsunuz diyor. Bazı Avrupa takımları size gerçek futbol nedir bazen gösterebiliyor diyor. Ama çok istekli, hangi turnuva olur onu bilemiyorum diyor. Ama her şekilde biz Avrupa'da devam etmek istiyoruz. Yolculuğumuz başlıyor ve kazanmak istiyoruz. Tabii ki ligin de ne kadar önemli olduğunu hepimiz çok iyi biliyoruz. Çünkü taraftarlar ligi istiyor, kulüp ligi istiyor. Hepimiz ligde başarılı olmak istiyoruz. Ama şu andaki hedefimiz tamamen bu maç demiş. İlhan Fakılı için soru gelmiş. 48 yaşındaki çalıştırıcı dörtlü savunmanın üzerine bir sistem oluşturmak istediklerinin altını çizerken yeni transferlerden İlhan Fakılı'yı da şöyle övmüş. Gerçekten beni çok şaşırttı. Bize kalenin önünde ne kadar bitirici ve soğukkanlı olduğunu gösterdi. Genç bir arkadaş, gelişime de çok açık. Topsuz oyununu biraz daha geliştirmeli. Daha ısırgan ve sert olmalı. Ama kaliteli bir oyuncu, zaten kaliteli bir oyuncu olduğu için de şu anda bizimle ve ileride de bize büyük katkılar sağlayabileceğini düşünüyorum demiş. Ve Beşiktaş'ın tabii bu akşam saat 21'de oynanacak karşılaşma için muhtemel kadrosu Nübel, Murillo, Agbadu, Jalo, Ottara, Kartal, Salih, Orkun, Çerni, İlhan, Oh şeklinde olabilir. Hemen dinleyicilerimizden yanıtlar gelmiş. Fikret Bey çok teşekkür ediyorum. Setler 1-1 diyor. Beşiktaş basketbol takımı ile ilgili bir dinleyicimiz sormuş. Evet. Çünkü rakibimiz olacak olan Amerika-Çin maçının galibi bizim rakibimiz olacak biliyorsunuz. Yarı finalde. O yüzden sorma gereği duymuştum. Yavaş yavaş da programın sonlarına doğru yaklaşıyoruz. Acaba unuttuğumuz bir haber var mı diye Başakşehir'i de vermiştik. Evet, FIFA'nın en iyi 11'inde 3 İspanyol, 3 de Fransız var. FIFA 2026 Dünya Kupası'nın en iyi 11'ini açıkladı. Kaleci Vozinha biliyorsunuz 41 yaşında Yeşilburun Adaları'nda dünyada en çok Instagram'da takipçisi olan kaleci olarak da tarihe geçti. Defansta son derece, yani turnuvaya nokta koyan bir sağ bek performansı. Porro, Cucurella, Martinez ve Upamecano dörtlüsü. Ortada turnuvanın futbolcusu Rodri, İngiltere'den Bellingham, Fransa'dan Olise asist kralı. Forvet'te Messi, Mbappe ve Haaland en iyi 11'ini belirlemiş FIFA 2026 Dünya Kupası'nda. Yine bir dinleyicimiz yazmış. Alper Bey, çok teşekkür ediyorum. Böyle kayıtsız kalmadığınız zaman ben de çok mutlu oluyorum. Setlerde bir eşitlik var. Üçüncü set oynanıyor. 13-13 berabere şu an demiş. Vallahi ben de çok izlemeyi isterdim ama benim için branş fark etmiyor. Voleybol da olsa, basketbol da olsa, tenis de olsa, futbol da olsa hepsini izliyorum. Hocam, filenin Sultanlarının maçı nasıl bitti? Muhteşem bitti. Vallahi Kanada'yı harika bir şekilde yendiler. 1-0 geriye düşüp maçı 3-1 aldılar ve kendilerine buradan bir kere daha tebrik ediyorum. Yine bakıyoruz acaba vermediğimiz haber kaldı mı diye ama şu anda gördüğüm kadarıyla bütün haberleri de, Berk'cim hoş geldin. Benden sonra sen varsın. Berk'i de yalnız bırakmayın. Bugün de programımızın sonuna geldik. Dinleyen herkese çok çok teşekkür ediyorum. Yarın saatler 14'ü gösterdiğinde Türkiye'nin Spor Radyosu Radyo Gol'de bir de konuğum olacak. Bir saat boyunca sizlerle birlikte olacağız. Bizlerden ayrılmayın. Dinleyen herkesin kulaklarına, gönüllerine sağlık diyorum. Hepinize mutlu, keyifli bir gün diliyorum efendim. Hoşça kalın.

0: Kulakla dört büyük gündem sona erdi.
1: Radyo Go. Türkiye'nin en genç spor radyosu.
0: Ama 6 ay sonunda Benfica'dan da gönderilirse hiçbir hatasından ders çıkar. Çünkü çok genç bir oyuncu. İhtimal var mı? Var ama zor bir ihtimal. Düşük bir ihtimal.
2: İşte o düşük ihtimali de minimum riskte almayı düşündü. Ya 5'e alırdı Galatasaray. Almayı da düşündü. Menajerinin de oyuncunun da işte bilgisi, verdiği info buydu aylarca. Ama al nasıl ne dedi abi? Fenerbahçe'ye kiraladığımız şartlarda kiralarız. 11.8 milyon euro ödersiniz dedi. Teşekkürler. Niye? Ben burada Galatasaray mesela son tahlilde Al Nassr'ın talepleri sonrasında John Duran konusunda doğru karar verdi. Çünkü
0: karar
2: sen yedek eğer santrafuruna 11.8 milyon euro yıllık ücret verirsen ne olur abi? Yunus ne diyecek? Barış ne diyecek? Davinson ne diyecek? Lucas ne diyecek? Sané ne diyecek hatta ya? Orada John Duran konusunda maliyetler sebebiyle katılıyorum. Yani Galatasaray finalde para esaslı olarak, maaş bütçesi esaslı olarak doğruya karar verdi.
0: Valla işte bir varsa süper chat, bir bu arada izleyicilerimiz ne dediler hiç bakamadık tabii. Biz Galatasaray olunca 5 saat konuşuruz Aylin Ağacı ile. Bir izleyicilerimizin de süper chat'ten bize katkıları var mı? Hiç bilmiyorum. Hazırda öyle bir durumumuz varsa. Mehmet İnce Hoca demiş ki Haluk kardeşim özlettin kendini, seviyorum seni demiş. Eyvallah hocam, saygılar. Haluk abi seni daha çok görmek istiyoruz demiş. Akın Berk Aykurt. Evet. Abi beni Haluk koca abi, bir sezon her gün her gün ekrandaydım. Abi koca bir sezon her gün ekrandaydım.
2: Özledi insanlar ya.
0: Duran sonrası Pono, bunu da söyleyemiyorum. Pono Marenko ve Foden'ın da buzdolabındaki yerini aldı sanırım. Ali Naci Bey, Haluk abiye sordum. Neden sürekli aynı menajer şirketi oyuncuları adı çıkıyor ya da alıyoruz? Lezli şirketi demiş.
2: Bak yani, bu buzdolabı ifadesini ben kullanmamışım. Hatta yayından önce bütün ekibe sordum. Niye buzdolabı göndermişsin?
0: Buzdolabı abi. Bir o abi esas şey var ya. Bir tane sözlük hazırlamışlar ya. Ben de varım içinde. İbrahim Zeytan var. Hepimiz varız yani. O sözlüğü bir ara hazırlayın da onu da bir verelim. Ben öyle şeyleri çok seviyorum. Ha hazırmış. Yakınlaşma. Kısık ateşte bekliyor. Bu kısık ateş İbrahim abinin işi.
2: Evet evet.
0: Soğuk abi şekilde abi duruyor. Buzdolabında sıcak temaslar. Baba orta sağ benim. Senin. Çilek transferini bilmiyorum. Bir iş var.
2: Ben diyorum.
0: Fırsat abi transferi. Daha iyisi için bekletiliyor. Galatasaray transfer gitmez. Daha iyisi için bekletiliyor ya, bayılıyorum.
2: Çilek ve fırsat benim lafım.
0: Öyle mi?
2: Doğru.
0: Abi daha iyisi için bekletiliyor da seviyorum. Çünkü bir de şeyi seviyorum. Neyi? Galatasaray şu oyuncuya teklif yapmaya hazırlanıyor. Abi bir yapsın o zaman, bir hazırlanıyor.
2: Unutulan bir şey var bir de bak. Dursun Özbek zamanında 7-8 senedir hep...
0: Bu altı alalım tekrar
2: radarda, deniriz. Radarda.
0: Ha bir yol var.
2: Radara girdi. Selamlar olsun.
0: Abi yani şey, baba orta saha benim. Baba orta sahayı da niye? Geçen sene PUBG'de söylemiştim ben baba orta sahayı devre arasında. Baba orta sahadan kastım yani lezzetli değil. Yani daha...
2: Peki.
0: Yani Pep, baba orta sahadan kastım Kamavinga. Kamavinga. Tabii baba orta... Çünkü Galatasaray'ın planlaması da oydu ya devre arasında geçen sene. Yani parayı harcayacağız. Biz artık baba forvet Osimhen. Anlatabiliyor muyum yani? Evet. O hikaye baba orta sahadan kastım benim oydu. Ama ben baba orta saha dedikçe Galatasaray niye gayı getirdi? Ben baba orta saha dedim, Leslie'yi getirdi. Demek ki Galatasaray baba orta saha istemiyor. Baba orta sahayı da şeyden kaldıralım. Tedavülden kaldıralım.
2: Kaldıralım.
0: Sabrımız taştı. Aral bal gibi rotasyona uyuyordu. Bruno'nun Galatasaray yeni kontrat için oynadığı belli. Duran gitti. Rezalet ötesi kadro planlaması, rotasyon demiş Erkan. Galatasaray'ın parası nerede? Dursun Özbek, paralar nerede? Bu bölümü de yani parayla ilgili, yani az önce söyledim başka yere gitmesin o. Galatasaray'ın oyuncu maaşını ödemek için kredi çektiğini duydum. Yani çok ayrıntısına girmiyorum çünkü hani bu finansal işler. Kulüplerin çok içine girmek, o işleri sevmiyorum ama bir taraftan da Galatasaray kulübü taraftarının da bunları biliyor olması lazım. Bunu şunun için söylüyorum. Yani hep doğru anlaşılmak için belki tekrar düşüyorum ama yani Galatasaray 110-120 milyonluk maaş bütçesini,
2: artı
0: vergiler. İşte abi vergiyi ödemediğin zaman oyuncuların hesaplarına blokeler geliyor. Yani oraları ıskalamamak lazım abi. Biz sadece şey gibi görüyoruz bu. Yani sadece oyuncunun aldığı 3 milyon. 3 milyonun %65'le çarpık bir vergi ödüyorsun filan. Enteresan farklı şeyleri de var. Yani oraları ıskalamamak lazım abi. Yani bizim kulüplerimiz elbette çok büyük kulüpler. Ama bizim ekonomimiz asla bir Paris Saint Germain ekonomisi değil. Manchester City ekonomisi değil. Yani Galatasaray'ın bu ekonomilere kavuşabilmesi için her sene Şampiyonlar Ligi'nde çeyrek final oynaması lazım. Yarı final oynaması lazım. Evet. Oralara atması lazım. Çünkü sen bir Şampiyonlar Ligi yaptın, 60-70 milyonlar girdi kasana. Bunu her sene yaptığını düşün. O zaman sen maaş bütçesinin büyük bölümünü Şampiyonlar Ligi'nden çıkartmış oluyorsun. Yani buraları iyi yönetebilmek lazım. Para yok deniliyor, oyuncu da satılmıyor. Satacaksın. Bu arada ben Davinson Sanchez 35'leri gördüyse
3: 30+3
0: hemen satarım. Bakın açık söylüyorum. Çünkü Davinson Sanchez 29 30 yaşına mı geldi? 30 yaşında galiba. 30 yaşında bir oyuncu Galatasaray 30-35'leri görüyorsa bir dakika düşünmem satarım. Çünkü geçen seneki performansı da çok sallantılıydı. Yani iyi bir dünya kupası oynadı. İyi bir dünya kupası oynadı. Ama burada abi bir de o kadroyu değiştirmen lazım. Doymuşluk da oluyor. Bu oyuncular sürekli şampiyonluk yaşıyorlar. Ya bir tane de olmasak ne olur düşüncesi girdiği anda bir takımın içine yanarsın abi.
3: Tabii canım.
0: O yüzden o dönüşümü sağlaman lazım. Yeni yüzler. Bunlar taraftarda da heyecana sebep olur. Haluk abi seni yıllardır takip ederim. Seni eleştirebiliriz diyorsun. Beni X'de engellemişsin. Çok üzüldüm. Mesleğin gereği kimseye küfür etmem. Vallahi hakaret etmişsindir. Küfür hakaret değil. Ben lanlı lumlu falan öyle konuşmaları da sevmiyorum. Onu gördüğüm anda da şey ben de yapmıyorum da bizim ekip yapıyor. Temmuz sonuna geldik. Ne ikinci forvetin ne sol kanat alternatifin ne eksikler hiçbir şey yok. Son yılların en kötü iletişim ve planlama yapan yönetimi. Kombinelere dünya para veriyoruz. İyi yayınlar.
2: Teşekkürler. Yani mesela Galatasaray'ın Bruno Fernandes'i ya da Can Uzun'u çekmesine gerek yok. Ya işte hep söylüyorum ya şu taraftardaki tepkiyi ortadan kaldırabilecek kadro planlaması adına bir ya da iki hamle yapsaydı Galatasaray bugün bu tepki yoktu. Sen Salih Özcan'ı ya da Aral Şimşir'i alsaydın bak yine bu tepki yoktu.
0: Geçen
2: ya.
0: Sene de vardı bu tepki. Sen geçen sene Sané'yi aldın, Osimhen'i aldın yine bu tepki vardı. Niye vardı biliyor musun? Çünkü insanlar artık 3 ay Bruno Fernandes duymak istemiyorlar Ali Naci. Bunu bir türlü Galatasaray kulübü yetkilileri anlayamıyor. Bruno Fernandes, Can Uzun ya biz 2 aydır Bruno Fernandes Can Uzun. Bruno Fernandes Can Uzun. Bak yayına girişte söyledim sevgili seyirciler. Ben 10 gündür yayın yapmıyorum. 10 günde Galatasaray'da değişen iki şey var. Ben en son bıraktım da Ali Naci şey tamam dedi.
2: Lemina.
0: Hazırdı bütün sözleşmesi. Sözleşmeye imzaladı. Bir de Icardi gitti. Başka hiçbir şey yok Galatasaray'da son 10 günde. Somut hiçbir şey yok. Bir de bugün kampa gidecekler. Hazırlıklar başladı. Var mı somut başka bir şey?
2: Şey
0: 10 gün önce de
2: futbolcular geldi.
0: Tamam onlar geldi. Gel kampa geldi. Ya biz 10 gün önce senle Icardi olmaz kardeşim böyle olmaz gelmesi lazım diye konuşuyorduk. Lemina zaten sözleşme imzalandı hazır imzalanacak takıma dahil olacak konuşuyorduk. O gün de Bruno Fernandes'i konuşuyorduk aynı rakamlarla.
2: Can'ı konuşuyorduk.
0: O gün de Can Uzun'u konuşuyorduk aynı rakamlarla. O gün de
2: Bak bir gelişme daha var. Davinson Sanchez için Komo'nun yeni teklif getirdi.
0: Tamam. O gün de Davinson'un Komo teklifini konuşuyorduk. Yani 10 gündür ve insanlar 10 gün boyunca bu arada ben 10 gün hiç yayın yapmadım. Galatasaray'a en az 200 isim daha yazıldı. Her gün o isme teklif yapmaya hazırlanıyor. Onu düşünüyor. Acaba yapsak mı diyor, yapmasak mı diyor falan.
2: Abi, işte bu, abi
0: bu kardeşin önüne geçmezsen işte. Sen.
2: Bu bilgi... Ama tamam. Ne yapabilir buna sence?
0: Ya bence Şahan bir kafa göstersin abi. Şahan da herhalde
2: hayır,
0: Şahan da birileri zaman, herhalde Şahan'a ulaştı abi. Şahan da sessiz diyebilirim.
2: Herkes yayıncı, herkes zaten gazeteci oldu. Hatta bir sürü hesap da girdi işin içine. Abi yalanlama mı geçecek kulüp? Ha,
0: her bak haber, bir her Gamze mesaj atmış. Ahmet Kutucu da gitti demiş.
2: Aa bak. Teşekkürler Gamze.
0: Gamze'ye de selam olsun. Ahmet Kutucu gitti bir de evet. Soğuk. Ya Ahmet Kutucu niye geldi zaten onu da bilmiyoruz.
2: Yani geldiği dönem iyiydi ama ya.
0: Nerede iyiydi abi? Evet. Ahmet Kutucu'nun bir tane golü var Galatasaray'a. Bir de kupada Başakşehir'e attı galiba. Evet. İlk maçı Gaziantep. Mertens asist ya. Düşün Mertens ya, vardı abi Ahmet Kutucu'nun
2: gol attığında. Mevkisiz oyuncu abi. Mevkisiz oyuncunun sıkıntısı o. Şimdi.
0: Devam edelim abi. Devam şimdi edelim. İnsanların mesajları var. 6 sayfa mesaj varmış. Fenerbahçe'nin limiti umursamıyor. Yoksa Galatasaray'da bilmediği bir maddi sorun mu var? Eylül'e kadar zamanımız var diye niye sonuna kadar bekliyoruz? Piyasada yerlik almayınca sonunda ne yapacaklar?
2: Doğru.
0: Hızlıca geçelim arkadaşlar. Transfer yapılmaması değil bir planlamanın olmaması dert. Ben de buradayım işte. Yoksa Galatasaray'ın transfer yapmama ihtimali yok. Yani Galatasaray transferi yapar. Ama Bruno Fernandes'i alır. Ama Can Uzun'u alır. Ama Ali Naci'yi alır. Ama Alu'yu alır. Ahmet'i alır. Mehmet'i alır. Birini alır oraya. Yani Galatasaray geçen sene de böyle oldu. İlk ay ilk gün yoktu planlamada. Son gün koydun işte aldın. Galatasaray transfer yapmayı bilmiyor. Taraftarıyla oyuncusuyla iletişimde iyi olmayan birileri karşı karşı kulüplerde iletişim kuramaz. Halen en çok istenen Can için bile resmi teklif yok. Sözlü anlaşılmışmış resmiyet sıfır diyor. Eser. Paralar nerede? Bekliyorsak Yamal, Haaland alacağız sanırım. Galatasaray basın sözcüsü kim? Galatasaray muhabirleri mi? Dursun Özbek. Büyük gidecek demiş. Abi bu da mesela çok acayip. Ya bugün Galatasaray kampa gidiyor değil mi? Akşam 7.30'da mı uçak?
2: Evet.
0: Havaalanında yani kim Galatasaray'da sorumlu? Abdullah Kavukçu mu? Eray Yazgan mı? Dursun Özbek mi? Mehmet Özbek mi? Kimse birisi çıksın abi. Desin ki arkadaşlar bu bir kargaşa var. Ya şimdi buralarda bu ateşi söndürecek bir şey lazım. Ya bu kadar da ha bizi taraftar dövüyor abi. Tamam biz taraftardan dayağı yiyelim. Dayağı yiyelim abi. Yiyoruz zaten hep beraber yiyoruz. Yani bu çemberin içindeki herkes dayağı yiyor. Ama bu dayağı ya taraftar dayak atsın. Tamam. Bir insanlar bir şey bekliyorlar. Bir insanlara bir şey söyleyin ya. Deyin ki arkadaş bizim ekonomik problemimiz yok. Limit problemimiz yok. Parayı harcayacağız. Yani 3 tane oyuncu alacağız, 5 tane oyuncu alacağız. Kaç tane oyuncu alacaksan onu göndereceğiz, bunu göndereceğiz. Bir şey anlatın ki insanların bir yüreğine su serpilsin. Bak bir daha söylüyorum. Eğer Galatasaray Eylül'ün 3'ünde Bruno Fernandes'i alacaksa bir Allah kulu A demez şu anda. Ama bunu bir insanlara tabii inandırman canım lazım. Bu planlamanı ikna etmen lazım. Çünkü demediği insanlar zaten Halil Hacı. Dedin ki biz limiti bekliyoruz. Dedin ki biz yabancı sınırını bekliyoruz. Dedin ki biz satacağımız oyuncular var. Öyle çıktın yola. Saray'ı satıyordun. Salah'ı teklifler vardı. Singo'yu gönderme ihtimalin vardı. Davinson'dan çıkacaktın. Yani bir sürü oyuncudan çıkacaktın ve bir sürü oyuncuyu oraya getirecektin. Bunların yerine oyuncular ya transfer edecektin.
2: Zaten bunların hepsi olabilir ama
0: hep böyle konuştu ama hiçbirisi olmuyor abi onu söylüyorum.
2: Ya hepsi olabilir. Ağustos ayı önemli ama katılıyorum sana iletişim konusunda evet. Hata yapıldı. Yani Sayın Başkan'ın burada sezon açılışında bence konuşması gerekiyordu. Bu işin bu noktaya gelmemesi lazım.
0: Sayın Başkan'ın kameraların karşısında geçmesi için Şahan Gökbakar'ın çıkıp bir video çekmesi lazım. Benim gördüğüm o. Yani taraftarın bu kadar tepkisine göğüslüyor ama Şahan Gökbakar bir şey söyleyince göğüsleyemiyor. Onu gördük. Çünkü Şahan Gökbakar çıkışı yaptıktan sonra biliyorsun kameraların karşısına geçti Sayın Başkan. Öyle olmadı mı? Yaraş.
2: Bir ya da iki gün sonra.
0: Galatasaray'ın planlaması herkesle ilgilenen Berkan Kutlu'yu geri al. Defansta da oynar. Taraftarı böyle ikna edersiniz. Yemiyor artık taraftar. 4 yıldır plan yok. Bu limit de bize mi var? Rakipler çatır çatır transfer yapıyor. Acaba yönetim yabancı kuralı ileride 8+'ya düşeceği için kiralık almaya çalışıyor. Bak bu arada kiralık da bir modeldir ya. Ben kiralığın da yanlış bir şey olduğunu düşünmüyorum. Ama sana en iyi oyuncunu kiralık olarak vermez rakipler. Sen verir misin işte o örneği öyle verdim. Osimhen'i, Barış'ı kiralık verir misin? Vermezsin. Rakip de vermez.
2: Ya problem haline geldiyse kontratından çıkmak istiyorsan anca öyle alabilirsin. Anca öyle.
0: Ahmet Kutucu.
2: Icardi, örnek Osimhen. Abi niye Ahmet Kutucu? Leao'yu da öyle alabilirsin. Kalırsa markette. Abi, Milan'da çıkmak istiyor.
0: Ama şöyle Leao'yu kiralayacaksan Leao'yu kiralayacak çok adam bulursun.
2: Tabii o ayrı bir
0: şey. Bonservisini verecek
2: bu. O ayrı bir şey.
0: Asla Davinson satılmamalı. Bu yönetim daha iyisini bulamaz alamaz. Pirince giderken bulgurdan olmayalım. Ha, bu da bir başka bakış açısı tabii. Yani onun yerine koyabiliyorsan satmalısın. Naci'nin yönetime tek eleştirisi yok. Yönetim sözcüsü. Taraftar forma kombini alır. O zaman tamam. Eleştiriye gelince üzülüyorlar. Paralar nerede kardeşim?
2: Yönetime bir tek kibirli, eleştirim yok muydu ya benim?
0: Bu kibirli başkan ve yönetim Galatasaray'ın önündeki en büyük engeldir. Bunlar gidene kadar zerre çöp almayacağım. Bu sene de kombineyi yenilemeyeceğim. Bak bunlar tehlikeli. Yani böyle devam ederse Galatasaray'ın geçen sene mesela Sané, Osimhen 1 milyon küsur forma sattı Galatasaray değil mi? Uğurcan Çakır.
2: 1 nokta.
0: İlkay.
2: Evet.
0: Şimdi bu sene sen kimse kusura bakmasın. Lezzi ile forma satamazsın. Formayı Bruno Fernandes'e satarsın. Can Uzun'la bile satamayabilirsin. Bak. Bu sene en büyük avantaj 9 numarayı eğer Osimhen giyecekse giyecek. Osimhen formaları
2: Osimhen forması 9
0: numarası satacak.
2: Bruno Fernandes forması satacak kısmetse. Ya da Brahim Diaz forması satacak. Daha say.
0: Bak bu cümleleri bekleyelim. Bu cümleleri kesin. Not alın.
2: Ya hedef bu yönde abi.
0: Abi inşallah. Peki Brian Diaz iyi oyuncu mu?
2: Sen değerlendir.
0: Ben beğeniyorum.
2: O konularda.
0: Ya, ben orada o sıralamada Can Uzun'u 3'e yazarım. Ben Can Uzun'u Galatasaray'ın yani çok değerli oyuncu Can Uzun. Ama Can Uzun Galatasaray'ı koydun, Galatasaray şampiyon yapar diyemem ben. Evet. Ama bak senin şeyinde forvet arkanda Bruno Fernandes şampiyonluk garantili bir oyuncu.
2: Müthiş. Ya Brahim Diaz da öyle bir oyuncu ama mesela şeyleri, durumları farklı abi.
0: Şöyle çünkü böyle... abi sen, ben şimdi hayal ediyorum, çok özür dilerim sözünü kestim. Bruno Fernandes'in Osimhen'in savunma arkasında yaptığı koşuyu ödüllendireceği o kadar çok pozisyon görürüz ki yani. Çünkü ya Osimhen yerinde durmuyor biliyorsun.
2: Brahim Diaz'ın o kadar skoru yok sezon başına ama Bruno Fernandes her maç.
0: O da adam eksikten oyuncu.
2: 15-20 gol katkısı veriyor aynı zamanda. Brahim Diaz'da da şöyle bir bilgi vereyim. Bruno Fernandes'in belki de bir tık daha tam tersi. Oyuncu Real Madrid'de kalmak ve şansını denemek istiyor. Jose Mourinho'yla kamp geçirmek istiyor. Real Madrid'de kontrattan çıkmak ve Galatasaray'la anlaşmak istiyor. Yani burada biraz Brahim Diaz konusunda da Mourinho'nun raporunu bekleyecek Galatasaray. Belki de kampa götürmeyecekler. O çok daha iyi olur Galatasaray için ama Real Madrid Brahim Diaz için masaya oturmaya hazır. Bunu dile getirelim. Başka söyleyeceğim bir şey var mıydı benim?
0: Stoper diyordun.
2: Davinson Sanchez ciddi bir teklif aldı. Bence şu an zamanlama olarak da doğru olmaz. Belki bu rakam artış da gösterecek ve belki de Galatasaray tamam diyecek. Bu noktada perde arkasında görüşülen isim var. Ben 2-3 gün önce isim vermek istememiştim. Digifutbol'daki yayınımda sadece Galatasaray'ın iyi bir stoperle görüştüğünü söylemiştim. Ama gördüm ki o isim artık birkaç yerde konuşulduğunu duydum. O yüzden söyleyeyim. Galatasaray Kolombiya milli takımında Davinson'un partneri olan Lucimi ile
0: sol stoper
2: yani. Galatasaray görüştü. Futbolcu net bir şekilde Galatasaray'a gelmeye çok sıcak bakıyor. Hatta para rakam da konuşulmuş. Yıllık 4 milyon euroya futbolcu da tamam demiş
0: çok
2: durumda.
0: Şu anki mevcut koşullarda mükemmel.
2: Bologna kulübü de bonservis konusunda makul bir noktada iki taraf buluşmuş durumda ama Davinson giderse
0: ama Davinson giderse şimdi Lucimi bildiğim kadarıyla sol
2: hem sağ stoper. Hem sol.
0: Oynuyor muymuş?
2: Hem sağ hem sol. Yani orada stoper rotasyonunu genişletmeyi planlıyor Galatasaray. Hatta ve hatta şöyle bir şey söyleyeyim. Biraz önce dedik ya fikir ayrılıkları falan. Lemina eğer devam etmeseydi Galatasaray direkt olarak Lucimi'yi açıklayabilirdi.
0: Ben kesinlikle onu yapardım. Lemina'ya devam etmez Lucimi'yi alırdım. Bana sorsam yani benim fikrim kesinlikle Lucimi'yi stoper olarak, çünkü abi Davinson o zaman Davinson Lucimi biliyorsun Kolombiya milli takımı gol yemiyordu yani. Taş gibi savunmaydı ikisi. Yani,
2: dilerim ama yine alır Galatasaray. Umarım yeri olur. Davinson'un yerine değil de Davinson'un yanına ya da işte ne diyeyim?
0: Önemli hamle olur. Lucimi. Lucimi iyi oyuncu.
2: Evet.
0: Yani Galatasaray ilk kez Lucimi ile ilgilenmiyor. Evet. Birkaç sezon önce de
2: ki daha Lucimi, pahalıydı abi evet, rakamlar.
0: Lucimi birkaç sezon önce de Galatasaray'ın gündemine girdi. O zaman ekonomik olarak altyapıyı sağlayamadıkları için transfer gerçekleşmemişti. Yani her zaman Galatasaray'ın radarında olan bir oyuncuydu Lucimi. Yani benim beğendiğim oyunculardan bir tanesi. Yani Kolombiya milli takımında da bu sezon Dünya Kupası'nda Davinson Sanchez'le ikisi oynadılar. Çok iyi oynadılar.
2: Yani şu an kontenjan sebebiyle ve Lemina'nın devam etmesi sebebiyle Galatasaray finalize edemedi bu konuyu. Ama ilerleyen dönemde Galatasaray'ın açıkçası Lucimi
0: şimdi
2: konusunda...
0: Bizim Emre atmış bana Lucimi ile Manchester United'da ilgileniyor. Çünkü abi iyi bir Dünya Kupası geçirdi.
2: İşte, aynen. Yani şimdi mesela hani kural falan değişir. Belki değişir diyor ya İsmail Hoca. Abi Galatasaray eğer bu kural başta değişmiş olsaydı şu an Leao'yu da kadrosuna katabilirdi. Lucimi'yi de çekebilirdi. O yüzden artık bu iş başladıysa ya bazı trenler kaçtı. O yüzden bence kuralın değişmesi gibi durum söz konusu olmamalı artık. Ne yazık ki bu noktadayım ben.
0: Bu arada hafta içinde yine bahisle ilgili bir takım gelişmeler yaşandı. Dün Maruf Güneş'le konuştuk biraz. Kendisi de geçmiş olsun dediğimi ilettim. Bir daha buradan da ileteyim. Yani dosyada gizli kararı olduğu için çok fazla detaya girmedi. Ama şunu yani birkaç cümlesini sevgili seyircilerle paylaşacağım. Evet burada kalsın. Sadece bu kadarı kalsın arkadaşlarımızdan rica ediyorum. Başka sayfası varsa girmesinler. Şeyden çıkar çıkmaz, mahkemeden çıkar çıkmaz Kemerburgaz'a Dursun Başkan'ın yanına gitmiş. Sayın Başkan'a demiş ki hemen bırakabilirim sportif AŞ'de biliyorsun. Evet. Dernekte değil. Yani Galatasaray yönetim kurulu üyesi değil. Şu anda mevcut sportif AŞ'de görevi var. Sportif AŞ görevinden hemen ayrılabileceğini ifade etmiş Dursun Başkan'a. Dursun Başkan da demiş ki hiç öyle bir şey yok. Senlik bir durum yok. Biz sana güvenimiz tam. Hemen git dinlen. Hiç problem yok demiş. Hani istifa edebilirim ve Dursun Özbek kabul etmiyorum yaklaşımında bulunmuş. Şunu söyledi sadece.
4: Reklam

0: Dünya Katılım Bankası'nda hayalinizdeki araca uygun kar oranlarıyla ulaştıran taşıt finansmanı var. Hepimizin dünyası Dünya Katılım
1: var. Yaz ayrıcalıkları TOG'da. Temmuz ayına özel 12 ay %0 faizli 800 bin TL krediyle Teonef ya da 12 ay %0 faizli 600 bin TL krediyle Teonik sahibi olabilirsiniz. Üstelik Temmuz ve Ağustos ayları boyunca Trugo'da %20 indirim ayrıcalığı da sizi bekliyor. Sipariş için Trumor uygulamamızı indirin.
2: Böyle bir dünya var, Dünya Katılım var.
1: Reklam bitti.
3: Radyo Gol, Türkiye'nin en genç spor radyosu.

0: başlıyor.
1: Parantezden mutlu günler, ben Berksayar. Parantezde buluştuk sizlerle birlikte ve musmutlu bir gününüz olsun, güzel, keyifli bir gününüz geçsin diyeyim. Güzel dileklerle başlayayım, iyi dileklerle programımızı açmış olalım. Parantez programında buluştuk. Diğer tarafta İrfan 25 ile konuşarak başlayacağız. Çünkü Fenerbahçe gündeminde istifalar geldi. Bunlar da ne oluyor, kriz mi var, çatır diyor mu diye bazı noktalarda sorulara sebep oldu. Ama bu sorular bir yana, diğer tarafta da prosedür gereği işte zaten futbol aşıdan istifa edilecekti. 7 kişilik bir liste vardı. Geçici bir yönetim listesiydi orası. Futbol aşıdaki bu yönetim listesi geçiciydi gibi gibi noktalardan yaklaşıp bunun resmi olanını, bunun doğru olanını aktarmaya çalışanlar da var bu konuda. Onlardan biri İrfan 25. İrfan 25 ile konuşacağız. Fenerbahçe'deki bu durumu az sonra, saniyeler içerisinde. Dün 1-1 berabere kaldı Başakşehir İnter Turku'yla. Ona biraz değineceğiz İlerleyen dakikalarda Ömercan Özmen'le ve aynı zamanda Galatasaray'ın transfer gündeminde. Can Uzun durumu ne oluyor, ne bitiyor, neler gelişiyor, neler gelişmiyor, gelişmeler neler, oralara bakacağız. Başakşehir İnter Turku'yla 1-1 berabere kaldı demiştik ikinci eleme turunda. Bugün de Midtjylland'la karşılaşacak temsilcimiz, bir diğer temsilcimiz Beşiktaş. Saatler 21'i gösterdiğinde İnönü'de oynanacak karşılaşma ve karşılaşmada Beşiktaş'ta durum nedir ne değildir? Beşiktaş'ta durumdan ziyade Salah merak ediliyor. Onu da çok iyi biliyorum. Onları da Emre Eren'le konuşacağız. Yani uzun uzadıya bir parantez olacak. Tüm konuları ele almaya çalıştığımız bir parantez olacak. Diğer tarafta bu konularla da kalmayıp 25'inde bir Gençler Birliği'nde kongre vardı, hatırlayın lütfen. Ve bu kongrede Ali Osman Avşar kongre öncesinde, başkanlık seçimi öncesinde buradan adaylığını çektiğini söyledi. Çünkü birçok naylon üye yapıldı. Burada Gençler Birliği üyelerinin, asıl Gençler Birliği üyelerinin önüne taş koyulmuş oldu diyor. İradesine taş koyulmuş oldu diyor. O taraf böyle bir açıklama yaparak çekilmişti en son. Onu hatırlatalım. Ama Gençler Birliği'nde bununla beraber olağanüstü genel kurulun da ertelendiğine ilişkin haberler de vardı. Nedir, ne değildir, ne oldu, ne bitti, tüm hepsini konuşacağız. Şu anlık gelen bilgi 25 Temmuz Cumartesi günü 10'da yapılacak. Ankara'da 10'da Kocatepe Kültür Merkezi'nde yapılacak diye biliyorduk. Onu tekrardan bir detaylandırırız. Ömercan da Ankara'dan takip eden bir isim. Onunla oraları da konuşuyor olacağız aynı zamanda. Önce Fenerbahçe dedik. Parantezi açtık. Şöyle bir gündemi özetleyince, detayları sizlerle paylaşınca, Başakşehir'inden Can Uzun Galatasaray gündemine, Galatasaray'dan Beşiktaş Midtjylland gündemine, oradan Fenerbahçe'deki, tabii az önce söyledim ama tekrar etmekte fayda var, Mahmut Uslu'nun başı çektiği birçok yöneticinin istifa, yönetim aşeden, Fenerbahçe aşeden daha doğrusu istifa sürecine, tüm detayları konuşacağız. İrfan 25, hoş geldin, selamlar.
2: Merhabalar, iyi yayınlar Berk.
1: Bir girizgah yaptım. Teşekkür ediyorum. Bir girizgah yaptım. Biraz uzun sürdü ama sen Fenerbahçe ilişkin söylediğim kısmı net bir şekilde abi duydun. Fenerbahçe'de bu istifalar neyi gösteriyor? Çünkü çok ortada farklı görüşler ve eleştiriler, aynı zamanda bence yanlış görüşler de var. Yani yanlış bilgiyle hareket edilen yorumlar da var. Doğrusunu senden alalım mı? Ne oluyor bu istifalar, ne anlama geliyor?
2: Bunlar rutin bir istifaydı. Çünkü bugün istifa eden isimlerden Ali Gürbüz, Erdem Sezer, İlker Alkun, Olcay Doğan, Ufuk Şansal ve Yavuz Selim Demir, Saadettin Saran döneminde Fenerbahçe Futbol AŞ Yönetim Kurulu'nda görev yapıyordu zaten. Aziz Yıldırım başkan seçildikten sonra ve Aziz Yıldırım yönetim mazbatayı almasının ardından Mahmut Uslu geçici olarak Fenerbahçe Futbol AŞ Yönetim Kurulu'na atanmıştı. Bu nedenle Futbol AŞ Yönetim Kurulu'nun yeniden oluşturabilmesi adına mevcut üyelerin istifaları zorunlu hale geldi. Yani Mahmut Uslu Fenerbahçe yönetiminden ayrılmadı. Kap açıklamasında yer alan istifa, Mahmut Uslu'nun Fenerbahçe Futbol AŞ Yönetim Kurulu üyeliğinden ayrılması anlamına geliyor. Mahmut Uslu'nun Fenerbahçe Spor Kulübü Yönetim Kurulu üyeliği ise devam ediyor. Dolayısıyla gün içerisinde yapılan Mahmut Uslu Fenerbahçe yönetiminden istifa etti şeklindeki yorumlar gerçeği yansıtmıyor. Söz konusu işlem yalnızca Futbol AŞ'den yönetim yapılanması, Futbol AŞ'deki yönetim yapılanmasına ilişkin teknik ve hukuki bir süreçdir. Yani bu rutin bir işlemdir. Mahmut Uslu geçici olarak zaten Aziz Yıldırım mazbatayı aldıktan sonra Futbol AŞ'ye atanmıştı. Ve buradaki Saadettin Saran yönetimindeki isimlerle beraber Mahmut Uslu da istifa sundu ve bu Bugün saat 14'te bir yönetim, Futbol AŞ yönetim kurulu toplandı. Bu yönetim kurulu toplantısının ardından da yani belki 1-2 saat sonra Futbol AŞ'deki yeni yönetim kurulu üyeleri kamuoyuna açıklanacaktır. Bu rutin bir işlem. Diyelim ki gelecek sezon bir seçim oldu veya başka bir yönetim geldi. O zaman yine Futbol AŞ'de bu böyle istifalara göreceğiz. Bu geçtiğimiz sezonlarda da Sayın Ali Koç yönetiminde de olmuştu. Sayın Saadettin Sanan yönetiminde de biliyorsun Futbol AŞ'de bu şu anda mevcut istifa eden yönetim kurulu üyeleri o zaman da Sayın Ali Koç yönetimindeki üyeler istifa etmişti. Sayın Saadettin Sanan yönetimindeki üyeler Futbol AŞ'ye dahil olmuştu.
1: Peki Fenerbahçe'de yani anladığımız kadarıyla bu bir formalite durumu.
2: Rutin bir işlem. Burada Sayın Mahmut Usul'un Fenerbahçe Kulübü'ndeki genel sekreterlik görevi ve futbol kulübündeki yönetim kurulu üyeliği devam etmektedir. Herhangi bir kriz, herhangi bir sorun yok. Yani bunu net bir şekilde söyleyelim.
1: Evet, peki. İrfan 25'te konuşuyoruz. Onunla değerlendirmemiz sürüyor ve parantez programındasınız. Radyo Gol frekansındasınız. Fenerbahçe'de peki hazırlıklar nasıl sürüyor? Tekrar bir ikinci maç var. Bir tık böyle zaman zaman diş gösteren bir rakip gördük sanki. Ne dersin? Gornik karşılaşmasında. Aynı zamanda burada deplasman içinde sanki bazı noktalarda hani çok değil ama bir tık yine az önce söylediğim gibi yeni nesil tabirle bir nebze bir gömlek orada zorluk çıkarabilme ihtimalini de göz önüne alarak Fenerbahçe nasıl hazırlanıyor? Bunun yanında Vedat Muriç eklenecek mi? İkinci maçta eklenebiliyor mu daha doğrusu?
2: Hayır.
1: Eklenemiyor diye biliyorum.
2: Sondan başlayalım. Vedat Muriç buna eklenmiyor.
1: Tamam.
2: Bir sonraki maç Vedat Muriç eklenebilir. Çünkü son 24 saat kadar ilk maçtan 24 saat kadar listeden zaten iki isim değiştirebiliyordun. Oraya Ake ve Greenwood isimleri eklendi. Cengiz ve Mimovic isimleri çıkarılmıştı. Artık rövanşta herhangi bir değişiklik olmayacak listede, onu söyleyeyim. Diğer taraftan hazırlıklar nasıl devam ediyor? Ake'nin biliyorsun ilk maçta kasında bir ağrı hissedince tepkili maçta oyundan çıkarılmıştı. Yapılan kontrollerde Ake'nin herhangi bir ciddi bir sıkıntısında olmadığı ve oyuncunun rövanş maçında hazır olacağı ifade edebilirim. İlk 11'de de Ake tıpkı ilk maçta olduğu gibi ikinci maçta da herhangi bir sıkıntı yaşamazsa antrenmanlarda rövanş mücadelesinde de ilk 11'de sahaya çıkacaktır. Fenerbahçe için tabi rövanş aslında gönül isterdi ki 2 ya da 3 farklı bir skorla Fenerbahçe rövanşa gitse ve biraz daha tur için daha avantajlı olsaydı ama 1-0'da önemli bir skor. Gol yemedi Fenerbahçe. Rakibine çok fazla pozisyon vermedi. Hatta hiç pozisyon vermedi. Bir tane pozisyonu var Mert Günok'un kurtardığı bir pozisyon var. Onun haricinde pozisyon vermediğini söyleyebilirim. Diğer taraftan oyunun kontrolü tamamen Fenerbahçe'deydi. Ama tabii bu oyun kontrolünü özellikle %80 topla oynama istatistiğini hücum organizasyonları anlamında sahaya yansıtamadı Fenerbahçe. 2-3 tane topu direkten döndü.

0: kaçırılan gol pozisyonları vardı. Ama dediğim gibi Fenerbahçe'nin daha farklı bir skorla buradan ayrılmalıydı. Revanş maçı da zor geçecek. Konik sahibize tabii o da oradan turu geçebilmek adına daha etkili, daha mücadeleci bir futbol sergileyecektir. Ama Fenerbahçe'nin mevcut kadro yapısıyla birlikte bu maçı rahatlıkla bu turu geçeceğine inanıyorum ben.
1: Peki. Fenerbahçe'de aynı zamanda oyuncular gitmiyor. İrfan 25. Giden oyuncuyu görmüyoruz. Yani buna dinleyicilerimiz de
0: bulunuyor. Önümüzdeki 10 gün içerisinde giden oyuncular hakkında, giden oyuncularla ilgili de görüşmeler, giden oyuncularla ilgili de peyderpey kamuoyuna yansıyacaktır. Çünkü menajerleri İstanbul'a çağırdı. Menajerleriyle görüşmeler devam ediyor. Oyuncularla görüşmeler devam ediyor. Tabii şu var, Fenerbahçe'de oyuncusunu çok düşük bedele bırakmak istemiyor. Ederi, yani değerini bulduğu anda satmak istiyor. Tabii oyuncuları isteyen kulüplerde, Fenerbahçe'nin yabancı kontenjanı konusunda sıkıntı yaşadığını bildiği için daha uygun bedellerle ya da bonservis bedeli ödemeden oyuncuyu kadroya katmak istiyor. Fenerbahçe ise oyuncularını bedelsiz bırakmak istemiyor. Bu konuda gerek oyuncularla, gerek menajerleriyle de gerekse de transfer teklifi gelen oyuncular ve kulüpleriyle görüşmeler devam ediyor.
1: Peki. İrfan 25'le değerlendirmemiz sürüyor. Fenerbahçe gündemini konuşuyoruz. İrfan 25, Fenerbahçe gündemine ilişkin ekleyeceğim farklı bir detay var mı diye sorayım ben.
0: Ya tabii burada Fenerbahçe transfer çalışmaları da bir yandan devam ediyor. Fenerbahçe'nin şu anda hücum hattına bir takviye yapmayı planlıyor. Tabii bu takviye kanat forvet şeklinde olabilir. Forvet mevkiinde de bir transfer yapılabilir. Ya da sadece kanat mevkiinde forvet oynayabilecek özellikle hem kanat hem de forvet mevkiinde oynayabilecek özellikle bir oyuncuyla da Fenerbahçe transferi kapatmayı planlıyor. Tabii burada Rafael Leao ismi gündemde, Galatasaray'ın da transfer listesinde yer alan bir isim. Fenerbahçe'de oyuncuyla ciddi olarak ilgileniyor ve menajerlerini, iki tane menajer hem Rafael Leao hem de kulübüyle görüşmelerde bulunmak için yetkilendirildi. Bu konuda görüşmeler devam ediyor. Fenerbahçe'nin transfer listesinde yer alan Rashford Premier Lig'de kalmak istiyor. Ya Premier Lig'de kalmak ya da Manchester United'da devam etmek istiyor. Top 5 Lig'de forma giymek istiyor oyuncu. Türkiye seçeneğine pek sıcak bakmıyor. Watkins yine Fenerbahçe'nin forvet hattında transfer listesinde yer alan bir isim. Oyuncu için Fenerbahçe ciddi olarak ilgileniyor. Oyuncu şu anda tatilde ailesiyle beraber ve Fenerbahçe tatil dönüş oyuncuyla bir yüz yüze görüşme gerçekleştirip oyuncuyu projeye ikna etmeye çalışacak. Fenerbahçe'nin gündeminde yer alan bir isim. İsmail Kartal'ın da ısrarla transfer edilmesi istediği isimlerden bir tanesi Watkins. Diğer taraftan Cirasi de Fenerbahçe'nin gündeminde yer alan isimlerden bir tanesi. Bu konuda henüz vazgeçilmiş bir durum yok ama biraz daha geri plana atılmış durumda Cirasi'de. Çünkü oyun Fenerbahçe'de yabancı kontenjanı sorunu aslında birçok transfer çalışmalarında da Fenerbahçe'nin hamle yapma konusunda sıkıntı yaşaması neden oluyor. O yüzden de Fenerbahçe yönetimi TFF'ye yabancı oyuncu sayısının kuralının değiştirilmesi konusunda bir başvurusu var. 12+2 olmasını istiyor. 2 kuralının da yaş sınırının yükseltilmesini istiyor Fenerbahçe. Eğer bu Fenerbahçe'nin isteği olursa hem Greenwood hem de Osterwold'e de kurala uymuş olacak ve Fenerbahçe'nin eli biraz daha rahatlamış olacak. Bu doğrultuda da TFF ile görüşmeler devam ediyor.
1: Peki. İrfan 25, ağzına sağlık. Selamlar diyeceğim.
0: Teşekkür ederim. Yayınlar diliyorum.
1: Teşekkürler. Selamlar, saygılar. İrfan 25 ile konuştuk. Fenerbahçe gündemini onunla birlikte değerlendirdik ve Ömercan Özmen'le konuşarak devam edeceğiz ki çok kısa bir aramın olduğunu görüyorum. Çok kısa, yaklaşık bir 30 saniyelik, 35 saniyelik bir aramızın ardından burada olacağım. Hemen ardından Ömercan Özmen'le kaldığımız yerden ve onun da ardından Emre Eren'le kaldığımız yerden devam ediyor olacağız.
2: Berk Sayar'la parantez reklamlardan sonra devam edecek.
3: Reklam.
4: Günlüğünün 24 saati. Önümüz hazırlanmak için eve gitti. Hazırlandı, dışarı çıktı ve tekrar kastıma bindi. Ödül törenine gitti.

0: Kaldığımız yerden devam ediyoruz ve Ömercan Özmen bizlerle. Ömercan selamlar, hoş geldin.
1: Selamlar belki yayınlar, hoş bulduk.
0: Keyfin yerindedir umarım. Ankara'ya selam.
1: Çok şükür. Tabii sıcak Ankara, biraz hafta sonu bir yağmur gelecek ama şimdiden kızdırıyor. O yüzden hem mesai saati hem sıcak biraz yoruyor tabii.
0: O sadece oraya gelmiyor, onu da söyleyeyim bu arada. Cumartesi planı olanlar, dün bu arada burada yine çokça ilgilendiğimiz bir gündem vardı hava durumu konusunda. Benzer bir hava durumu olacak. Bugün güzel ama İstanbul 24 derece, serin esiyor. Yani serin esiyor eserken ama hava biraz bunaltmıyor değil. Nem biraz çünkü düne göre yüksekti. Yağmur sonrasında etkisi var muhtemelen. Ama cumartesi günü mesela İstanbul'da bir Eylül havası, bir Ekim havası yaşanacak. Ekim'de gördüğümüz, Eylül'de gördüğümüz. Nasıl bir gün biliyor musunuz cumartesi? Şöyle özetleyeyim. Hani Eylül'ün sonu, Ekim'in başında acaba bir Batı Ege'ye, böyle bir kıyı Ege'ye kaçsak da böyle bir günü acaba değerlendirebilir miyiz dersiniz ya. Ya da ne bileyim İstanbul'a yakın bir yere, mesela Edirne, Enes tarafına, Çanakkale tarafına, Bozcaada tarafına, ki Bozcaada çok soğuk olur zaten yaz boyu. En soğuk yeridir İstanbul'un diyorum, Türkiye'nin denize girme anlamında. Nasıl bir gün olacak cumartesi? Şöyle tasvir edeyim, betimleyeyim sizlere. Acaba deyip denize gitmeyi, deniz planı yapmayı düşündüğünüz, yaz bitti ama son kez belki girebiliriz dediğiniz, onda da böyle üşüdüğünüz günler olur ya, 21'ler, 22'ler, 23'ler, 24'ler, bir de yağmur gelince üzerine onun yani negatif anlamdaki bir kaymağı olur o iş, öyle söyleyeyim. Benzer bir havayı yaşayacaksınız cumartesi günü. Benzer bir havayı yaşayacağız cumartesi günü İstanbul'da. Gün genelinde yağmur ihtimalinin olduğu bir gün cumartesi. Ona göre planlar yapın. Böyle biraz dışarıya giderim, gezerim, ederim. İşte zor durumda, yağmur durumunda şuraya sığınırım, arabada kalırım, mekandan çıkmam diyenler için şahane bir gün, ayrı konu. Ama biraz yağmurlu bir gün olacak, güzel bir gün olacak. Yağmur anlamında da, bereket anlamında da, onu da es geçmeyelim tabii konuşurken. Ömercan, Galatasaray'la gireceğim. Can Uzun gündeminde sende detaylar varmış, öyle duydum. Nedir Can Uzun'da son durum Galatasaray'da?
1: Tabii şöyle, yani Almanya'daki bağlantılarımla ara ara Can Uzun'la ilgili sohbet ediyorum. Galatasaray gündeminden de öncesinde Can Uzun'un Frankfurt kariyerinden itibaren sıkça durumunu takip ettiğim bazı dostlarım, meslektaşlarım da var. Şimdi Can Uzun'daki durum şu: bir kere Eintracht Frankfurt Can Uzun'u transfer ettiğinden beri, Marmut'un gitmesinden de sonra planlama olarak çok üst yerlere koyuyor. Yani oyuncu zaten Frankfurt için çok önemli bir konumda ve sportif direktör Körşe'de Can Uzun için biçtiği rakam 60 milyon civarı. Tabii ki piyasa değerinin oyuncunun 45-50 milyon olduğunu biliyorlar ama onlar en tavan olarak düşündükleri ücret 60 milyon euro civarı. Galatasaray'ın da 40 milyon eurolara çıkabileceğini tahmin ederek bazı planlamalar yapıyor Eintracht Frankfurt. Aynı zamanda işte antrenmanlar başladı, Dünya Kupası'ndan Can Uzun döndü ama orada antrenmanlara başlaması tabii tatilinin de getirdiği bir süreçten dolayı biraz geç olmuştu. Orada da yine basına açık antrenmanda Can Uzun sorusu Adi Hütter'e soruldu geçtiğimiz hafta. Can Uzun'la hiç temasının olmadığını, transfer konusunda konuşmamışlığını
0: söyledi. Kime soruldu?
1: Teknik direktör Hütter'e. Adi tamam. Hütter'e soruldu.
0: Peki, peki.
1: O da henüz temasının olmadığını söylemiş o basın toplantısı, basın açık idmanda ve tabii ki transfer dedikodularını da yanıtsız bırakmış ama Can'ın ne kadar iyi bir oyuncu olduğundan bahsetmiş. Frankfurt cephesindeki, camiadaki soru işaretlerinden bir tanesi Adi Hütter'in oyununa Can Uzun'un uygun olup olmadığı. Çünkü Hütter çok yüksek tempoda hem pres hem kompakt savunma, toplu hareket eden bir oyun yapısına sahip teknik adam ve geçiş oyunu genellikle tercih eden bir teknik adam. Can Uzun'un işte teknik becerileri, topu ayağına istemesi, bir 10 numara olarak görüyorlar bu arada. Yani bütün organizasyonu yönetebilecek oyuncu olarak görüyorlar. Orada bir ufak soru işaretleri var açıkçası. Ama tabii ki Hütter'le daha oyuncu çalışmadı, antrenmanlara katılmamıştı.
0: O bu zaman bir avantaj yeni olabilir yani diyorsun.
1: Evet, bu Galatasaray için bir avantaj olabilir. Zaten onlar da şöyle düşünüyorlar genel anlamıyla. Galatasaray'ın ilgisinin Can Uzun'un ilgisini çekebileceğini düşünüyorlar. Yani bunu pozitif olarak görüyorlar açık konuşmak gerekirse. Çünkü dediğim gibi hem bu soru

0: olmazsa geriye gidebilir ve buradan alacakları parayı da hiç yabana atmıyorlar ve arkasına planlamayı düşünmeye de başladıklarına dair bilgiler aldım. Hani bu transfer gerçekleşirse diye. Çünkü Can Uzun giderse bir ön alan oyuncusuna ihtiyaçları olacak. Ama şunu net olarak söyleyeyim Can Uzun'la ilgili. Henüz hiçbir anlaşma yok. Henüz hiçbir resmi temas yok. Sadece sözlü temaslar ve bunlar küçük küçük muhtemelen menajer bağlantılı temaslardan kaynaklanan bazı girişimler var. Yani genel olarak baktığımızda genel projede şöyle projeksiyonda şöyle özetleyebiliriz Can Uzun'u. Eintracht Frankfurt için çok değerli bir oyuncu. Yapılanmalarının başına koydukları bir oyuncu. Marmus sonrasından bu yana. Aslında hem gol beklentisi olarak hem oyuna hükmetmesi, organizatör olarak içeride beklentileri yüksek olan bir oyuncu. Ve tekliften de veya ilgiden de, teklif yok tabii yanlış olmasın, ilgiden de memnuniyetsiz durumda değil Eintracht Frankfurt. Çünkü dediğim gibi 60 milyon euro bir tavan ücret kafalarında var sportif direktörleri Körşen'in. Ama piyasa değerinin 45-50 milyon civarı olduğunu düşünüp Galatasaray'ın da 40'lara çıkabileceğini hesaplıyorlar şu an için. Ve söylenen şu ki eğer Can Uzun Galatasaray isterse kariyer planlamasında Galatasaray'ı biraz daha ön plana koyar, bu teklif onu cazip gelirse bu transferin çok daha olası olacağını düşünüyor oradaki bağlantılarından bazıları.
1: Peki aktarabileceğin Galatasaray gündemindeki transfer gündemine ilişkin aktarabileceğin farklı detaylar, maddeler, başlıklar var mı Ömercan Özmen?
0: Şunu söyleyebilirim. Bence Galatasaray geç kalıyor. Sen de bundan yaklaşık bir 15-20 gün önce yine bir bağlantı.
1: Sen de mi geç kalıyor diyenlerdensin?
0: Evet, yani o gün geç kalıyor dememiştim. Çünkü 20 gün önceki bir bağlantıydı. Daha Temmuz'un başıydı yanılmıyorsam. Biraz daha sakin gidiyor olabilir. İşte kurulu bir kadrosu var. Üstüne eklemeleri doğru yapması, rotasyon oyuncuların doğru bulması gerekir demiştim ama bugün 23 Temmuz 2026 bence gecikiyor. Çünkü işte ikinci bir forvet, bir merkez orta saha, tabii Ugo Çukur geldi. Ancak bence hala ihtiyaç olduğunu düşünüyorum. Bir stoper ihtiyaç duyduğunu düşünüyorum Galatasaray'ın ve kulübenin de kalitesinin artılması gerektiğini düşünüyorum. Genel anlamda bir geç kalınmışlık olduğu da açık. Bence bunun da nedeni yine o gün de konuştuğumuz gibi Galatasaray'da biraz transfer konusundaki görev dağılımının ve profesyonel eksikliğinin getirdiğini düşünüyorum. Okan Burak'a çok fazla yük bindiğini düşünüyorum ve oradaki anlaşmazlıklar maalesef o planlama içerisindeki transfer anlaşmazlıkları, planlama anlaşmazlıkları Galatasaray'ı bu duruma getirmiş olabilir diye de bu durumu yorumluyor ve görüyorum belki.
1: Peki. Ömercan, Gençler Birliği gündemini de sormak isterim. Gençler Birliği tarafı için neler söylersin?
0: Tabii Gençler Birliği.
1: Bu arada bir son dakika gelişmesi var. Onu vermeden geçmek istemem. Fenerbahçe'de Futbol AŞ'nin yeni yönetimi belli oldu. Fenerbahçe'de Futbol AŞ'nin yeni yönetimi belli oldu. Mahmut Uslu Fenerbahçe Spor Kulübü'ndeki görevine devam ettiğini, Futbol AŞ'deki görevinden genç isimlerin görev almasını istemesi sebebiyle ayrıldığını açıkladı. Diğer tarafta hızlıca yeni yönetim şekillendi dediğimiz noktayı şöyle aktarayım. Az Yıldırım Başkan, Barış Göktürk Başkan Yardımcısı, Nihat Özbağ, Cihan Kamer, Tanju Kaya, Mehmet Selim Kosif, Özgür Peker, Mustafa Çağlar, Fatih Öztürk, Feridun Geçgel, Batuhan Özdemir, Yusuf Buğra Tanık ve Mehmet Aydın'ın burada görevini devam ettirdiğini hatırlatalım. Kulüp ayrıca bağımsız yönetim kurulu üyelerinin resmi makamların onayının ardından tescil edilerek kamuoyuna duyurulacağını açıklıyor. Tabii orada da muhtemelen burada adını görmediğimiz, hızlıca tekrar edeyim bir yanlışım olmasın diye, Mahmut Uslu'nun adını muhtemelen göreceğiz gibi de durmuyor değil. Durum böyle. Biraz daha tabii düşündürdü burada Mahmut Uslu'nun açıklaması. Genç isimlerin olmasını istemesi sebebiyle ayrıldığını söylemesi, gelen haberler böyle. Gençler Birliği'ndeki gündeme ilişkin son detayı alayım. Oradan Ertuğrul Doğan açıklamalarda bulunuyor. Oraya geçeceğim.
0: Tabii ki Gençler Birliği'nde 25'inde bir seçim olacak. 3 adayla gidiliyordu. Ancak Ali Osman Avşar naylon üye dediğimiz konudan, naylon üyelerden dolayı adaylıktan çekildiğini açıkladı ve şu anda İsmail Geliç'le mevcut başkan Arda Çakmak ikilisiyle beraber seçime doğru gidiyoruz. Ancak tabii seçim burada çok kritik olacak. Ali Osman Avşar'ın çekilmesiyle de beraber orada iki aday kaldı. Ama burada tabii kadro planlaması, transferler de
2: çok problemli durumda görünüyor açıkçası Gençler Birliği için. Çünkü teknik direktör Metin Diaz'ın da sürekli yaptığı açıklamalarda oyuncuya ihtiyacımız var. Evet, genç oyuncularla destekleyeceğiz ama onların oynayabilmesi için de bir kemik kadronun oluşması gerekiyor diye sürekli yönetime aslında transfer istediğini belli edecek açıklamalar da yapıyor ki bence kesinlikle hoca haklı. Kaleci tarafında hala

0: bir gelişme yok. Şu anda Gökhan Akkan birinci kaleci durumunda. İhsan Can Eribayat'la evet bir ilgisi oldu Gençler Birliği'nin, ancak Fenerbahçe'nin oğundan bir bonservis beklentisi vardı. Ben de o yüzden bunu biraz uzaktan izledim bu durumu. Hı hı. O beklentiyi Gençler Birliği karşılayamayacak durumda maddi olarak. O yüzden çok fazla bu transferde kendim de haber yazmadım. Çünkü bunun gerçekleşeceğini düşünmüyordum. İrfan Can'ın da Avrupa'da oynamak istediğine dair bilgiler de almıştım. Ama tabii oradan gelen teklifleri de Fenerbahçe reddetmişti. Diğer taraftan bir diğer Fenerbahçe kalecisi Tarık Çetin oraya da ilgi gösterdi Gençler Birliği. Ama Tarık Çetin de Fenerbahçe yönetimine direkt olarak takımda kalmak istediğini söyledi ki zaten İrfan Can Eğribayat'tan daha çok tercih ediliyor kadroda da şu ana kadar düşünülüyor Tarık Çetin. O yüzden hem de altyapıdan yetişmiş olmasından dolayı transferin zora girdiğini söyleyebiliriz. Burada Gençler Birliği'nin kaleci konusunda şu anda isim veremeyeceğim, ancak resmi teklifin de şu anda olduğuna dair bir teyidim yok, ama ilginin evet, hatta birden fazla kere temas edildiğinin, ilgi duyulduğunu söyleyebileceğim bir yabancı kaleci var. Çok da uzakta olmayan bir kaleci Gençler Birliği camiasına, öyle söyleyeyim. İlerleyen günlerde umuyorum ki bunun haberini yapmak da nasip olacak. Bir temas var kaleci için. Öte yandan forvet için hala net bir gelişme, Rafa Mir gelişmesi olmuştu. Gençler Birliği'ne menajerler tarafından önerildi. Bu arada Gençler Birliği'nde transferler bu şekilde yürüyor. Menajerler üzerinden çok fazla akış sağlanıyor Gençler Birliği'ne. Rafa Mir'in tabii yaşadığı bir olay var. Bir şiddet, bir söylemeyelim. Yani kötü bir olay. Kadına şiddetle ilgili ve 8,5 yıl kesinleşmiş bir cezası var. O yüzden Sevilla yollarını ayıracak. Menajerler Arabistan'a ve Türkiye'den bazı takımları önerdi. Bunun bilgisini alır almaz haber yapmıştık, ama yönetim tabii bu tepkilerden sonra transferden vazgeçti. Bilgisi en son gelen bilgiydi. Miguel Cardozo yine geldi, bitti, oldu diye konuşulan isimlerden bir tanesiydi. Ancak orada da ben sürecin öyle devam etmediğini düşündüğümü katıldığım yayınlarda da söylemiştim. Orada da şu anda Erzurum'un ilgisi yüksek. Muhtemelen Miguel Cardozo Erzurum'la anlaşabilir. Son bir şey söyleyelim yine transferle ilgili. Evet. Şimdi Kayseri kampında birçok takım da Gençler Birliği ile beraber yakın çevrede aynı yerde kamp yapıyorlar. Biliyorsun bu tip durumlarda bazı oyuncular menajerler tarafından kamplarda önerilir, evet, takımlara. Bu tip bir durumda yaşandı kampta. Bir orta saha oyuncusu, yabancı bir orta saha oyuncusu Gençler Birliği'ne önerildi. Oradaki durumda şu an belirsizlik oraya diyelim. Gençler Birliği seçime gidecek. Kadro planlamasını yapmaya çalışıyor. Maalesef yine açık yüreklikte söylüyorum.
1: Seçime gidecek ama Ali Osman Avşar'ın tutumu burada seçimin sonucunu da net bir şekilde belirliyor gibi artık.
0: Evet, evet, o görünen o. Yani hem onun tutumu hem de
1: İsmail Bey'den net bir duruş ardından. Orayı tam anlayamadım senin anlattıklarınla. Orayı da biraz es geçmiş olduk. Transferlere daldık. Evet. İsmail Bey'den farklı bir duruş geldi mi? Orada durum.
0: Aslında bu Nine'ın üye yapılması, hı-hı, konusu zaten konuşuluyordu. Ali Osman Avşar'a da sıkça sorulan sorulardan bir tanesi buydu. Yaklaşık 1000 kadar bir üyenin yapıldığına dair iddialar ortaya atılmıştı.
1: Doğru. Bunu duyuyorduk. Evet. Az zamanımız, evet, var. O yüzden net sormak isterim.
0: Bunlar da bu üyelerin yapıldığı bilgisini aldığı için Ali Osman Avşar adaylıktan çekildiğini, tamam, açıkladı. Evet. Yani şu anda muhtemeldir ki, peki, yeni üyeliklerle beraber seçime gidiyor Gençler Birliği ve bu üyeliklerle de Arda Çakmak'ın tekrardan baştan seçilmesi, peki, olası görünüyor.
1: Ömer, kısa tutmak zorundaydım. Teşekkür ediyorum. Hızlıca Ertuğrul Doğan'ın açıklamasına dönüyorum. Kulüpler Birliği Başkanı Ertuğrul Doğan açıklamalarda bulunuyor. Teşekkür ediyorum.
0: Teşekkürler.
1: Sağ olun. Tabii şu anda muhtemelen öyle aldığımız haberler öyleydi ki öncesinde Kulüpler Birliği'ne ilişkin bir görüşün olduğuna ilişkindi. Ertuğrul Doğan da bir görüşmenin olduğuna ilişkindi. Ertuğrul Doğan da o vasıfla konuşuyor diye biliyorum. Hızlıca Ertuğrul Doğan'ın açıklamalarına gideceğiz. Neler söylüyor, nelere değiniyor, merak konusu. Zira hem burada 10+4 kuralı da merak edilirken Kulüpler Birliği'nde kulüplerin bir orada görüşü merak edilirken, ben şöyle söyleyeyim size. Yabancı kuralında değişiklik olmayacak dedi. Ama 1-2 dakika, yaklaşık 3-4 dakika hatta öyle söyleyeyim, açıklamalarda bulundu. Tam da onu sizlere şimdi aktarayım. Hızlıca sizler için hazırladığım noktada. Ertuğrul Doğan'ın açıklamalarını dinliyoruz.
2: Gerçeği bu. Herkesin niyeti iyi. İnşallah buradan da kulüpler için güzel sonuçlar elde ederiz. biraz da gündeme dair sorularımız var. Kulüplerin bir yabancı kural değişikliğiyle ilgili isteği talepleri devam ediyor. Geçtiğimiz günlerde de Fenerbahçe Teknik Direktörü İsmail Kartal'ın konuya ilişkin açıklamaları olmuştu. Bu değişiklik gündemde ve bu sezonun değişiklik olduğuna dair ne söyler?
3: Açıklamaları tam dinlemedim. Ama hani genel anlamda kuralın değişikliği anlamında bir şey gündemde değil. Bizim böyle bir görüşümüz vardı. Kulüpler Birliği bu konu hakkında en son aldığımız karar herhalde bir ay önceydi değil mi? 3 hafta oldu. 3 hafta bir ay önce oldu. Ondan da yaklaşık olarak bir 4 ay önce böyle bir karar daha alınmıştı. İlk olarak bundan 4 veya 5 ay önce federasyonla görüşmüştük. Herhangi bir şekilde kararlarından dönmeyeceklerini bize belirtmişlerdi. Ama en son bundan bir önce yaptığımız toplantıda yine kulüplerimizin görüşleri oldu, çeşitli kulüplerimizin. Karşı çıkanlar da oldu. Tekrar bir karar aldık kendi aramızda. Yine federasyonumuzla paylaştık. Federasyonumuz kararında durduğunu ve kararında net olduğunu ve kararın değişmeyeceğini bize bildirdi. Ben bu görüşmeden sonra Sayın İbrahim Hoca Osmanoğlu'yla bir daha görüştüm. Yani bu konuda herhangi bir değişiklik olmayacaktı zaten sonra. Kulüpler artık yapılanmasını yaptı, planlamasını yaptı. Trabzonspor'da o zaman kuralın değişmesinin yönünde destek, bunu da öyle söyleyeyim, yönde destek veren kulüplerden bir tanesiydi. Yani diğer kulüplerimizin talebi o yönde olduğu için Trabzonspor'da buna karşı çıkan pozisyonda olmadı o zaman. Biz de destek verdik. Ama şu an itibariyle biz de yapılanmamızı artık bu kurala göre yaptık. Yani bu saatten sonra bu kuralın değişmesine Trabzonspor olduğunu bakmaz. Çünkü transferlerimizi ve planlamamızı artık ona göre yaptık. Dolayısıyla federasyonun da görüşü net. Dolayısıyla ben bu kuralın değişeceğini düşünmüyorum.
4: Sayın Başkanım, en çok merak edilen sorulardan bir tanesi de ben dahil edeyim. Mehmet Yılmaz tesisleri geçtiğimiz günlerde Ankara'da bir toplantı gerçekleşti. Evet. Mehmet Yılmaz tesisleri, Trabzonspor tesisleri nerede olacak? Çok merak ediyorum.
3: Şimdi gündemin dışında bir soru ama teşekkür ederim. Biz dün özellikle şunu söyleyeyim. Bu tabii biraz Trabzonspor gündemi. Şehirde bayağı konuşuldu bu konu. Şunun altını çizerek söylemek istiyorum. Şehirdeki herkes, tüm siyasiler, tüm siyasi partiler Trabzonspor'a destek olmak için elinden geleni yapıyor. Başta Sayın Cumhurbaşkanımız, değerli bakanlarımız, değerli milletvekillerimiz, herkes Trabzonspor için doğruyu yapmak için uğraşıyor. Bu Trabzon'da yeni bir havalimanının yapılması artık Trabzon şehri için bir şart gereksinim haline geldi. Dolayısıyla bizim orada tabii tam havalimanı yanında bir tesislerimiz var. Bize Sayın Ulaştırma Bakanımız şunun garantisini verdi. Eğer Trabzonspor buradan çıkmak istemiyorsa kimse Trabzonspor'u buradan çıkartmayacak. Bunun garantisini bize verdi. Fakat geldiğimiz noktada şöyle bir özet vereyim size. Dört tarafı duvarlarla çevrilmiş ve yaklaşık olarak 20-25 metre civarında kot farkından yan duvarların altında kalan bir tesis alanı düşünün. Yani dört tarafı duvarlarla çevrilmiş ve denizle bağlantısı kopmuş olan bir tesis alanı düşünün. Tabii bu Trabzonspor'a yakışan bir görüntü olmaz. Bunun yanında orada yaklaşık olarak sürecek olan 4-5 yıllık bir inşaat süreci var. Bu kadar harfiyatın ve inşaatın olduğu sürede sağlıklı bir çalışma şekli ve şartı sağlamak da mümkün değil. Her anlamda yani hem çok toz ve ciddi inşaat malzemesi olan bir yer hem de ses gürültü anlamında da bunu sağlamak mümkün değil. Dolayısıyla bize çeşitli yerlerden öneriler geldi. Özellikle ben burada ilçe belediye başkanlarımı teşekkür ederim. Herkes kendi ilçesinde Trabzonspor'u misafir etmek istiyor. Ama biz yönetim kurulunun niyeti şehrin merkezinden Trabzonspor'u kopartmamak. Trabzonspor'u denizden kopartmamak. Dolayısıyla bize yaklaşık olarak 100 dönüm civarında yeni bir arazi lazım ve bunu Trabzon'u bilenler bilir. Hani Trabzon'da 100 dönümlük bir araziyi bulmak gerçekten imkansıza yakın bir durum tek parselde. Biz de dün yaptığımız toplantıda Sayın Ulaştırma Bakanımız, Sayın Adil Bakanımız, Trabzon Milletvekillerimiz, Sayın Genel Başkan Yardımcısı Mustafa Bey, Yılmaz Bey, Vehbi Bey, Trabzon Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Bitingenç, herkes yine Trabzonspor'a nasıl faydalı olabilirim derdindeydi, peşindeydi. Herkes bir uğraş veriyor. Son geldiğimiz noktada biz bu tesisleri stadyumun yan tarafında yapmayı planlıyoruz ama dışarıdan böyle anlatıldığı zaman şey durmuyor. Hani stadın yanında tesis olur gibi duruyor. Fakat öyle olmayacak bu. Yolu bilenler bilir. Trabzon tarafından geldiğimiz zaman Özkan Sımar Futbol Akademisi'ne dönen bir kavşak var. O kavşaktan itibaren Trabzonspor tesisleri başlayacak ve oranın yolla ve dışarıyla bağlantısı kesilecek. Ve deniz tarafında kalan arazilerindeki kullanılan yolların tamamı Trabzonspor'a kalacak. Yani orada bir kullanım olmayacak. Dolayısıyla orada da biz Trabzonspor'a yakışır, Avrupa'da herkesin konuşacağı, önümüzdeki 100 yılın Trabzonspor'a ihtiyaç duymayacağı bir proje planlıyoruz. Bu proje için çalışmalar başladı. Görselleri ortaya çıktığı zaman basında Trabzonlularla paylaşacağız. Ama şunun altını çizerek söylüyorum. Herkes Trabzonspor'a yakışan, izole, doğayla ve tabiatla, denizle, bitişik ve gerçekten korunaklı bir alanda bu tesisin yapılacağına emin olsun. Trabzon'un doğasına, Trabzon'un tarihine, Trabzon'un mimarisine uygun özellikler değerlendirilerek bu tesisin ortaya çıkartılacak. Ve içerisinde çok önemli yaşam alanları oluşturulacak. Deniz üzerinde yaşam alanları oluşturulacak. Oyuncuların kullanabileceği bir sahil alanı, plaj vesaire hepsi planlanıyor bunların. Herkes rahat olsun. Herkesin derdi Trabzonspor. Tüm siyasi partiler ayırt etmek için herkes buna uğraşıyor, uğraş veriyor. Biz de bunun peşindeyiz. İnşallah önümüzdeki günlerde de çok kısa zaman içerisinde bu inşaatı başlayarak hızlı bir şekilde burayı bitireceğiz. Başka sorusu olan yok herhalde.
5: Ben Sayar'la parantez reklamlardan sonra devam edecek.
6: Reklam.
7: İşletmenizin ihtiyaçlarına kulak verin. Küçük büyük tüm ekipmanlara vakıf katılım finansal kiralamayla sahip olun, işinizi geleceğe taşıyın. Ayrıntılı bilgi vakıf katılım şubeleri, vakıfkatılım.com.tr ve mobil şubede. Vakıf katılım.
8: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Eminev, ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
9: Böyle bir dünya var.
10: Dünya katılım mobil şubeyi indirin, dünyanın farkını yaşamaya hemen başlayın.

0: Reklam bitti.
1: Radyo Gol. Türkiye'nin en genç spor radyosu.

0: Kaldığımız yerden devam ediyoruz ve parantez programında Beşiktaş'ı konuşarak devam edeceğiz. Ertuğrul Doğan'ın açıklamalarını dinledik. Hızlıca reklamımızı geçirmek istemedik. Reklamımıza gittik geldik. Emre Eren'le birlikte sizlerleyiz. Tabii son dakika gelişmeleri, haberler, detaylar derken biraz böyle hızlı hızlı geçen bir saatlik program oldu ama son dönemlerin, son günlerin en hareketli parantezlerinden biri olduğunu da söyleyebilirim. Emre Eren'le Beşiktaş'ı konuşacağız. Beşiktaş'ta Trossard geldi ama Muhammed Salah'ın gölgesinde kaldı gündemin. Şimdi Muhammed Salah'ta da bir pürüz vardı. O giderilmeye çalışılıyor. Ne oluyor, ne bitiyor derken menajerlerle ilgili bir detay var derken Michelin'de maçı geldi. Michelin maçından daha fazla konuşulduğunu en azından sokakta görüyorum. Bunu burada böyle bu şekilde analiz edebiliyorum. Emre Eren de bence bana katılacaktır. Ya da katılmıyorsa klasik fikir ayrılığına düştüğümüz noktalardan birini, bir yayını daha yapacağız onunla. Ama diğer tarafta Michelin gündemi varken bugün Akaretler'de Divan Kurulu Lokali açılışında yanlış hatırlamıyorsam Sayın Başkan Serdal Adalı sahaya odaklanalım mesajı verdi Salah konusunda. Tüm bunları değerlendireceğiz. Tüm bunları konuşacağız. Emre Eren hoş geldin. Selamlar.
1: Hoş bulduk. Belki iyi yayınlar diliyorum.
0: Teşekkür ediyorum abi. Bu dediklerime, konulara nasıl yaklaşıyorsun demeden evvel sana başsağlığı dileyim. İki gün önce kıymetli amcanı kaybettin abi ve Allah rahmet eylesin diyeyim. Bunu yayında da dile getireyim.
1: Çok teşekkür ediyorum sevgili Berk. Dostlar sağ olsun.
0: Başın sağ olsun.
1: Hayatta bu gerçekler var. Bununla da yaşamayı öğreniyoruz yani evet. Kayıplar yaşadıkça. Kesinlikle. Tabii zor bir durum. Süreç zordu. Kolay bir süreç değildi. Evet. Ama yapacak bir şey yok. Şimdi ben sana gerçekten katılıyorum Beşiktaş konusunda. Yani şimdi Muhammed Salah Beşiktaş'ın her şeyden önceliği. Evet. Çok doğru bir söylem. Tabii ama UEFA da var bu işin yanında. Yani UEFA'dan elenmek de Beşiktaş'ı sıkıntıya sokabilir mi? Sokar. Yalnız şöyle de bir durum var. Hani UEFA'dan Beşiktaş elendiği zaman acaba yani finalde ev sahipliği yapabileceği bir konferans liginde oynaması daha doğal mı olur? Bunu tabii izleyiciler karar vermeleri lazım ama UEFA her zaman konferans liginden çok daha değerli ve önemlidir. O yüzden Beşiktaş'ın UEFA'da kalması her şeyden çok önemlidir diye düşünüyorum. Evet, bugün baktığımız zaman 27 yıllık bir takım 4 tane Danimarka Ligi şampiyonluğu yaşamış. En önemli oyuncuları olan Aral Şimşir'i kaybetmiş. Onu da Trabzonspor'a satmış. Bir takımdan bahsediyoruz ama takım birlikteliğine baktığımız zaman, yaş özelliğine baktığımız zaman 23.9 yaş ortalamaları çok önemli. Çok deneyimli olmasa da oyun zekası çok yüksek bir takıma karşı oynayacak Beşiktaş bugün. Tabii camia ve taraftar buna her şekilde hazır. Ne kadar hazır diye soracak olursan, işte Dünya Kupası'ndan gelen oyuncuların son 14 gündür takıma katıldığı ama tabii bir Trossard'ın olmaması Beşiktaş'ın büyük bir handikap olabilir. Kalede Nübel büyük bir ihtimalle başlayacak bugün. Sevgili Beşiktaşlılar, tabii ki Muhammed Salah sesleri halen devam ediyor ki başkan bu konuda çok ince eleyip sık dokuyor sevgili Berk. Özel görüşmeler de yaptım kendisiyle. Baktığımız zaman Muhammed Salah'la bundan bir hafta önce her konuda anlaşılmıştı. Ama maalesef menajerinin gerçekten akıl almaz bir oyunu var burada. Yani yaklaşık 6 milyon eurolara yakın ciddi bir fark istediği konuşulan rakamlar bunlar. Ki başkanın bu konuda çok sinirlendiği, çünkü bizim ağzımızdan söz ağızdan çıkar kelimesi de başkan için çok değerli ve önemlidir. Kyle Walker-Peters'a hatırlayacak olursak bu söylemler çok değerli olduğunu hatırlıyoruz. Başkan bu sebepten dolayı aradaki bir 500 bin euroluk sebepten dolayı bu transfere veto etmişti. Tabii Beşiktaş'ın parası çok değerli bu dönemde. Yani 28 milyar TL'ye yakın bir borç var ve bu borcu çok büyütmek istemiyor başkan. Çok doğru bir takım kurmak istiyor. Takım birlikteliği çok üst seviyede oyuncuları kurmak istiyor. Bir yandan Beşiktaş'ın menfaatlerini çok gözetiyor. Hani baktığımız zaman başkan çok haklı bu konuda ama taraftar da Muhammed Salah'ı çok istiyor. Başkan da çok istiyor. Yönetim kurulu da çok istiyor. Teknik direktör de çok istiyor. Taraftar da çok istiyor ki Trossard'ın imzasında hatırlayacak olursak yaklaşık 20 bin kişiye yakın Muhammed Salah söylemleri vardı. Başkan bu konuda seyirciye karşılık vermek istiyor. Çok değerli bir oyuncuyu Beşiktaş'a getirmek istiyor. Aslında en değerli oyuncularından biri olarak transfer olacağı düşünülüyor. Takıma çok büyük katkı sağlayacağı ve zaten bildiğimiz üzere şöyle bir gerçek var. Yaklaşık 10 yıldır Liverpool'da çok önemli işler yapmış. 4 kez gol kralı olmuş. Yani skorları çok değiştirmiş. 444 maç oynamış, 257 gol atmış. 123 tane asist yapmış bir oyuncudan bahsediyoruz. Tabii bu oyuncunun gelimi, yani buraya gelmesi çok kolay mı değil. Her ne kadar yaşı 34 de olsa Muhammed Salah bence bizim ligimizde fark yaratabilecek, kalitesini ortaya koyabilecek ki Beşiktaş'ın gücünü çok daha yukarılara çekebilecek bir orta saha oyuncusu. Kesinlikle yanlış anlamayın, yani santrofor olarak falan gelmiyor. Beşiktaş'ın gündeminde zaten santrofor var. Beşiktaş'ın gündeminde zaten sol stoper var. Beşiktaş'ın gündeminde gerekirse bir 10 numara var. Yani bunları inceleyip sık dokuyacak şekilde tab hazırlamaya çalışıyor ama maalesef Beşiktaş'ın en büyük şanssızlığı şu, iki tane büyük şanssızlığı olduğunu düşünüyorum. Birinci şanssızlığı Dünya Kupası'nın bu yıl olması ki biz normal iskeletimizi kurmadan yeniden yapılanmayla, yeni bir teknik adamla çok doğru bir kadro yapılanmasını yaratmaya çalışıyor Beşiktaş camiası. İkincisine baktığımız zaman hiç istemediğimiz bir kurayı çektik. Yani Midtjylland ne teknik direktörün, ne Beşiktaşlıların, ne bizlerin düşünmediği bir kuraydı. Ama bu takım denk geldi. Tabii bugün oynanacak maç, bugün yaklaşık 40 bine yakın o ateşli Beşiktaş taraftarı takımının yanında olacak. Bu oyuncular da, Beşiktaş takım oyuncuları da bugün o taraftara bence karşılık vereceği bir 90 dakika olacağını düşünüyorum. Çok kolay olacak mı diye soracak olursan gerçekten çok zor bir maç. Kolay bir maç değil çünkü ne oynadığını bilen, özellikle yan toplarda çok etkili olan, zaman zaman savunmayı doğru yapan ama ataklara çıkarken de kaybettiğiniz toplarda ataklara çıkarken çok çabuk atak sonlandırabilen bir takıma karşı oynayacak bugün Beşiktaş. İşler çok kolay değil ama Beşiktaş formasına baktığımız zaman yani 27 yıl önce kurulmuş bir takıma karşı oynayacağız. Biz çok daha değerli bir takım olduğumuzu düşünüyoruz. Çok daha önemli oyuncularımız var ama

0: Tabii ki futbolda 90 dakika sonunca neticeye baktığımız zaman ona göre bir yorum yapacağız ama ben her şekilde Beşiktaş'ın bugün Midtjylland'a karşı boyun eğmeyeceği bir 11 ile çıkacağını düşünüyorum. Evet, 11 tercihleri var. Sabahtan beri, dünden beri konuşuluyor bu. Hem TV'lerde, televizyon ekranlarında hem radyolarda da konuşuluyor. Baktığımız zaman, kadroya baktığımız zaman bende biraz soru işareti şurada. Büyük ihtimalle teknik direktör Vincenzo Italiano Kartal Kayra ile başlamayı düşünüyor ama orada bir dirençli olay tanı Beşiktaş'ın ihtiyacı olduğunu düşünenlerdenim. Bunu söyleyeyim. Belki stoper hattında Emirhan oynasa çok daha önemli işler olabilir. Çünkü Agbo'da Emirhan ikilisi geçen seneki bazı maçlarda da çok net oradaki savunma performansımızın yüksek bir şekilde olmasını sağlamıştı. Tabii burada karar verecek yaklaşık bir aydır birlikte çalıştığı teknik adam Vincenzo Italiano. Onun da bugün ilk maçı, ona da başarılar dilemek istiyorum. Bir Beşiktaş paydaşı olarak. Yani bu hocadan çok umutlu herkes. Çalışma kalitesine baktığımız zaman, teknik kadrosuna baktığımız zaman, oyunculara bakış açılarına baktığımız zaman çok değerli ve önemli. Bence Beşiktaş'a katkı sağlayacak bir teknik direktör. Ama tabii ki Beşiktaş'ta şu anda o hali hazırda, ya bu takım evet Beşiktaş'ın bu yıl 11'i mi diye soracak olursan değil. Bence bu Beşiktaş takımına en az 3, maksimum 5 tane transfere daha ihtiyaç var. Ki bunu da çok ciddi bir şekilde çalışıyorlar. İnşallah en kısa zamanda da bu yönetim kurulu da başkan da bu transferleri bitirir. Yani gün geneline baktığımız zaman güzel bir İstanbul akşamında, serin bir İstanbul akşamında çok ciddi bir camia taraftarı ile birlikte inşallah umut ediyoruz ki Beşiktaş bugün iyi bir skor alır ve önümüzdeki maçta turu geçebilecek kapasiteye sahip bir oyun ortaya koyar diye düşünüyorum belki.
1: Hava iyi bu arada, dediğin gibi hakikaten İstanbul'da maç içinde elverişli. Bunu
0: çok elverişli. Yani bu dönemde böyle bir havayı yakalamak çok kolay değildir. Geçen sene hatırlayacak olursan bir Shakhtar Donetsk maçı oynamıştık biz. Çok zor ve bunaltıcı bir sıcakta oynamıştık. Rakip de bizden çok daha avantajlı ve çok daha önce antrenmanlara başlamıştı Arda Turan ekibi. İyi de bir maç oynamışlardı. Beşiktaş'ı kötü hayale uğratmışlardı ama bugün hava açısından baktığımız zaman Beşiktaş'ın rahat edebileceği, motivasyon ortaya koyabileceği ve yüreğini ortaya koyabileceği bir 90 dakika olacağını düşünüyorum.
1: Derfin Yunus da ne yazmış dinleyicilerimizden? Selamun aleyküm müdürüm, hoş geldin demiş. Yıllardır altyapı diye akademiler kuruluyor. Bir tane santrfor çıkmaz mı yahu demiş. Koskoca Türkiye'mizde her şey şampiyonluk endeksli olmuş. Sevgiler demiş. Allah rahmet eylesin diyor aynı zamanda. Kıymetli amcan için Emre Eren. Ve sana selamlarını gönderiyor dinleyicimiz.
0: Sağ olsun. Çok teşekkür ediyorum.
1: Altyapı konusunda. Bu sene Konferans Ligi UEFA Ligi'nden daha zor demiş. Bunu da unutmamak gerekiyor diyor.
0: Tabii o da bir başka bir bakış açısı olabilir yani. Konferans liginde de önemli takımlar var bu sene. Ama tabii Konferans liginde bu sene finali biliyorsun İnönü Stadı'nda oynanacak. Yani Tüpraş Stadı'nda oynanacak Dolmabahçe'de. Hani Beşiktaş konferansa devam edip de burada düşünebiliyor musun bir final oynadığını falan?
1: Evet.
0: Ya herhalde...
1: Herkes bunu konuşuyor. O zaman bugün farklı bir Beşiktaş'ta görebiliriz Emre Eren bu açıdan bakarsak yani.
0: Ya tabii yani, ama şöyle bir şey var. Oyuncular şimdi mesela Beşiktaş takımı Muhammed Salah'ı düşünüyor ve transfer etmek için çok büyük bir çaba sarf ediyor. İşte Vlahovic'i çok çabuk, çok fazla çaba sarf ediyor kazandırabilmek için. İşte en son dakika şimdi hocanın çok istediği Lucimi var. Sol stoper Bologna'dan. 25'e bırakacaklarını söylüyorlar. Beşiktaş takımı 12 civarı bir rakam teklif ettiğini söylüyorlar. Yani bu oyuncular geldiği zaman bu oyuncular da bir bakacaklar yani Beşiktaş takımı hangi ligde, hangi Avrupa Kupası'nda oynayacak? Yani UEFA'da oynamaları onlar için büyük bir avantaj olacak. Tabii ki bu oyuncuların tamamı Şampiyonlar Ligi ister ama maalesef Beşiktaş onu bu sene başaramadı. Geçen sene özelinde başaramamıştı ama bu sene baktığımız zaman Beşiktaş takımı UEFA Ligi'ne kesinlikle devam etmesi lazım. Salah'ı transfer etmek istiyorsa mutlaka buradan bu yol haritasını çok doğru bir şekilde kullanması gerektiğini düşünüyorum.
1: Peki. Emre Eren, gündeme ilişkin eklemek istediğin farklı bir şey var mı? İtiraz olmayacak dedi Ertuğrul Doğan Kulüpler Birliği Başkanı.
0: Evet, yani İsmail Kartal'ın bir söylemi vardı.
1: 12 artı 4'e. 10 artı 4'e.
0: Maç sonrası demişti ki yani belki bu kural değişir demişti ama halen Fenerbahçe camiası böyle bir kural değişikliği bekliyor ama neye dayanarak bekliyor onları da anlamış değilim. Bugün de Kulüpler Birliği Başkanı Ertuğrul Dağ'ın böyle bir şeyin olmayacağını söylemesi. Hatta daha önce de Futbol Federasyonu Başkanı'nın iki sefer bu konuyla ilgili açıklama yapması. Geçen yıl alınan bir karardı. Bu kararı tamamıyla uygulayacağız demesi. İsmail Kartal'ın bu denli böyle rahat bir şekilde konuşup da kamuoyunda bu konuyla alakalı ses getirmesi de bende biraz soru işareti yaratmıyor değil. Ama sonuca baktığımız zaman burada kararı veren Türkiye Futbol Federasyonu'dur. Onlar da kararını vermişlerdir. Her takım da ona göre o yapılanmasını doğru bir şekilde yapmıştır diye düşünüyorum. Ama halen Fenerbahçe'nin böyle bir istemi ve isteği var diye düşünüyoruz.
1: Peki. Emre Eren teşekkür ediyorum.
0: Ben teşekkür ediyorum sevgili. Ben evet, iyi yayınlar diliyorum. Görüşmek dileğiyle.
1: Sağ ol. Emre Eren'le konuştuk. Onunla değerlendirmemiz oldu ki Beşiktaş'ı uzun uzadıya konuştuk, değerlendirdik hızlıca. Ömercan Özmen'le öncesinde bir bağlantımız olmuştu. Gençler Birliği'ndeki durumları ve Galatasaray'ın transfer gündemini ondan öğrenmiştik. Tabii onun yanında ilk başta da Fenerbahçe'de ne oluyor, ne bitiyor? İrfan 25'ten aldık. Bu sürece ilişkin detayları İrfan 25'le konuştuk. Onu da söyleyelim. Onu da aktarmış olalım. Hızlıca devam edeceğiz. Dediğimiz yerden başlayıp, yani İrfan 25'le başlayıp Fenerbahçe'yi konuşarak, Galatasaray'ı konuşarak, Ömercan Özmen'le Gençler Birliği'ne dönerek Emre Eren'le de son kısma geldiğimiz bölümdeyiz. Ve Ertuğrul Doğan'ın açıklamaları da tabii. Kulüpler Birliği Başkanı Ertuğrul Doğan'ın açıklamalarını da sizlerle buluşturduk. Orada da bir gündemi konuştuk. Selamünaleyküm demiş dinleyicimiz. Aleyküm selam. İyi yayınlar, kolay gelsin sana Berk kardeşim. Yüreğine sağlık. Bu sene yabancı hakem gelir mi? Çetin Bilik olacak. Bizim hakemlerimiz yeterli olur mu? Yeterli olur mu kısmına olmaz derim. Yabancı hakem gelir mi kısmına gelmez derim. Olmazların gelmezlerin konuşulduğu yine maalesef buralardan yürüdüğümüz bir şey olacak gibi duruyor. Değil mi? Bak, ona gelmez, ona olmaz deyince yani, ama umarım olur, umarım gelir. Ya da gelir, hayırlıysa gelir mesela. Umarım kısmına getiririm konuyu. Neyse, bizimkisi biraz temenniye döndü artık. Yorumdan, bilgiden ziyade orada bırakayım konuyu. Bir de takımların bütçeleri açıklandı. Neye göre bu limitler bütçeleri açıklanıyor? Anlamak mümkün değil demiş dinleyicimiz. Bu arada bir son dakika gelişmesi daha var. Onu da aktaralım. Hızlıca sizlerle paylaşalım. Voleybol Milletler Ligi çeyrek finalinde ABD'yi 3-2 yenen Çin yarı finalde rakibimiz oldu. Türkiye'nin rakibi oldu. Bunu hatırlatalım. Voleybol Milletler Ligi'nde çeyrek finalde ABD'yi 3-2 yenen Çin yarı finalde rakibimiz oldu. Türkiye'nin rakibi oldu. Bu detayı sizlerle paylaşalım. Tüm bunları konuştuk. Konuşmaya da devam edeceğiz diyelim. Az sonra Fehmi Kurtuluş sizlerle birlikte olacak. Kazandıran saatlerde kazandırmak için gelecek. Klasik söylemimizi tekrarlayalım. Fehmi Kurtuluş'un yayınına geçerken Serdal Adalı'nın bugün o Salah mesajı verdiği, sahaya bakalım, önümüze bakalım mesajını verdiği Divan Kurulu, Akaretler'deki Divan Kurulu lokal açılışında konuştu. Serdal Adalı'nın oradaki konuşmalarına dönelim. Kısa bir 3 dakikalık bölümü sizler için ayırdık, hazırladık. Onunla veda edeyim. Hemen ardından Fehmi Kurtuluş sizlerle olacak.
2: Değerli divan üyelerimiz, değerli büyüklerim, değerli basın mensupları, bugün burada hepimiz için son derece özel sosyal tesisi yıllar sonra yeniden hizmete açmak için bir araya geldik. Bu anlamlı açılışımıza hepiniz hoş geldiniz. Hepimizin bildiği gibi şu anda içinde bulunduğumuz bu bina bize Beşiktaş'ımızın altın yıllarını hatırlatıyor. Onursal Başkanımız Sayın Süleyman Seba yıllarca kulübümüze bu çatı altında hizmet etti. Bize tarihimizin belki de en güzel günlerini yaşattı. İşte böylesine önemli bir varlığımız yıllardır kullanılmayan atıl bir şekilde de duruyordu. Bu görüntüde Beşiktaş'ımıza hiç yakışmıyordu. Bu noktada bizler değerli divan kurulumuz ile istişare ederek burayı yeniden Beşiktaş'ımıza kazandırmaya karar verdik. Ve bugün huzurlarınızda burayı divan lokali olarak siz değerli divan kurulu üyelerimizin hizmetine açıyoruz. Diliyorum ki Akaretler'deki bu tarihi binamız geçmişte olduğu gibi gelecekte de Beşiktaş'ımızın güzel günlerine şahitlik etmeye devam eder. Ayrıca siz değerli divan kurulu üyelerimizin birlikte geçireceği güzel zamanlara ev sahipliği yapacak camiamız için önemli bir buluşma noktası olacaktır. Bu vesileyle siz değerli Divan Kurulu üyelerimize güzel bir haber daha vermek istiyorum. Onursal Başkanımız Sayın Süleyman Seba ile özdeşleşen bu çadı altında anlamlı bir projenin daha hazırlığı içerisindeyiz. Divan lokalimizin içerisinde bir de Süleyman Seba Müzesi hayata geçireceğiz. Burayı da Beşiktaş Camiası için anlamlı ve özel bir günde hayata geçirmeyi planlıyoruz. Ben Akaretler binamızın divan lokali haline gelmesinde fikir aşamasından yapımına kadar maddi, manevi büyük emeğe bulunan Divan Kurulu Başkanımız Sayın Ahmet Ürkmezgil'e ve Divan Kurulu'na yürekten teşekkür ediyorum. Ellerinize sağlık. Böyle bir projeyi hayata geçirmekten de büyük bir mutluluk ve onur duyduğumu ifade etmek istiyorum. Lokalimizin divan üyelerimize ve Büyük Beşiktaş'ımıza hayırlı olmasını diliyor. Bu akşam sezonun ilk maçında Beşiktaş'ımıza başarılar diliyorum. Bu güzel günümüzde bizi yalnız bırakmayan tüm divan kurulu üyelerimize, büyüklerime ve değerli basın mensuplarına teşekkürlerimi iletirken sizlerden ve Beşiktaş taraftarından bir ricam olacak. Sadece bugünkü maça ve sahada mücadele eden futbolcularımıza odaklanmalarını ve maksimum desteklerini bekliyorum. Camiamıza sizlere saygı ve sevgilerimi sunuyorum. Tekrar hayırlı olsun.
3: Sayar'la parantez sona erdi.
4: Reklam.
5: Böyle bir dünya var.
6: Dünya katılım mobil şubeyi indirin, dünyanın farkını yaşamaya hemen başlayın. Hepimizin dünyası
5: dünya katılım var.
7: Şehrin sıra dışı Ford modelleri şimdi çok daha avantajlı. Explorer ve Capri şimdi 300 bin TL'ye 6 ay %0 faiz avantajı ve %4 takas indirimiyle Ford yetkili satıcılarında. Üstelik Capri'de test sürüşüne gelenlere ek %3 indirim fırsatıyla. Ayrıntılı bilgi Ford.com.tr'de.
5: Böyle bir dünya var, dünya katılım var.
8: Opel sahiplerine önemli bir duyurumuz var. 2018 model yılı ve öncesi Astra, Cascada, Meriva, Mokka, Signum, Vectra ve Zafira model araçlarda hava yastıkları güvenlik riski nedeniyle ücretsiz olarak değiştirilecektir. Detaylı bilgi için Opel.com.tr'de sorgulama yapabilir ya da 0850 399 2256 numaralı Opel iletişim hattını arayabilirsiniz.
9: BTV ödemelerinde 4 taksit fırsatı Ziraat Katılım Bankkart'ta. Siz de hemen Ziraat Katılım'da olun, avantajlar dünyasına katılın. Ayrıntılar ziraatkatılım.com.tr'de.
4: Reklam bitti.
10: Radyo Gol. Türkiye'nin en genç spor radyosu.
11: Fehmi Kurtuluş'la Kazandıran Saatler başlıyor.
12: Herkese merhabalar sevgili Radyo Gol dinleyenleri. Ben Fehmi Kurtuluş. Her perşembe olduğu gibi 17-18 saatleri arasında sizlere eşlik edeceğim. Ya araçlarınıza misafirim, ya evinize ya da büronuza diyelim. Günün maçlarını, öne çıkan analizlerini sizlere aktarıyor olacağız. Sizlerin de eğer varsa sormak istediğiniz maçlar ya da kendi görüşleriniz, kuponlarınız bizlere 0212-273-1010 numaralı WhatsApp hattından ulaşabilirsiniz. Bugün kıymetli konuğum Rahmi Şehirli ile birlikte hem UEFA Avrupa Ligi hem de Konferans Ligi'ni enine boyuna değerlendirmeye çalışacağız. Rahmi hoş geldin.
13: Hoş bulduk Fehmi. İyi yayınlar diliyorum.
12: Çok teşekkürler. Vallahi klasik perşembe, artık 2026-27 sezonu başladı dedik ve elemeler, ama normal sezonda da bu bültenler perşembe günü böyle bir kalabalıkta olacak UEFA Avrupa Ligi, Konferans Ligi ile birlikte. Bu güzel perşembeler başladı. Yoğun mesailer. Çok da maç var. Ama bir yandan da çok dikkat edilmesi gereken bültenler. Yani çok maç arasında da boğulabiliyoruz bazen oyuncular olarak. Ama biliyorum ki sabahki 11.45 yayınında da biliyorum. Güzel tahminler çıktı sanki bugün. Var güzel maçlar. Ne dersin? Bülteni nasıl değerlendirirsin?
13: Vallahi Fehmi çok güzel söyledin. Mayın tarlası aslında bülten. Biz o mayınlara basmadan aradan güzel cımbızları alırsak gayet güzel ve keyifli bir akşamı geride bırakırız diye düşünüyorum. Bülten dolu dediğin gibi artık yani her salı, çarşamba, perşembe bülten dolu olacak. Liglerin başlamasına da sayılı günler kaldı diyebiliriz.
12: Evet.
13: Ligleri de özledik. Evet. Hayırlı olsun, yani yeni sezona başladık aslında bir yandan.
12: Gerçekten de öyle. Ligleri özledik ama sağ olsun Dünya Kupası bu yaz imdadımıza çok güzel yetişti. Futbola doyduk resmen. Öte yandan mesela diğer yıllarda baktığımızda normalde Haziran, Temmuz ayı biraz daha böyle bir sıkıcı geçerken şimdi bak Dünya Kupası'ndan sonra hop temsilcilerimizin hemen bir Avrupa elemeleri, oradan da hemen bir ligler derken aslında futbola doyduğumuz bir yılı yaşayacağız, 365 günü yaşayacağız gibi görünüyor gerçekten. Bugün de yine temsilcimiz Beşiktaş sahaya çıkıyor. Fenerbahçe istediğini aldı ama oyuncuları biraz üzdü. Başakşehir oyuncuları tamamıyla hayal kırıklığına uğrattı. Şimdi bugün de gözler Beşiktaş'ta. Aslında şu gerçek biraz daha su üstüne çıktı diyebilir miyiz? Yani biz Türk takımları olarak bu Avrupa elemelerinin bu tarihlerine biraz hazırlıksız yakalanıyoruz gibi geliyor bana. İyi oynayamıyoruz gibi geliyor. Ne dersin? Yıllardır sanki kronikleşmiş bir durum söz konusu. Çok mu ağır buluyorsun bu eleştirimi, yoksa katılır mısın? Ne dersin bu duruma?
13: Gayet yerinde bir eleştiri ve yerinde bir tespit. Hep şundan yakınırdık. Hani transferler geç kaldığı için takım adaptasyonu sağlayamadı oyuncu, işte o yüzden kadroya girmedi gibi durumları hep konuşurduk. Her iki takımda hem Fenerbahçe'den hem de Beşiktaş'tan bahsediyorum. Aslında transfer hamlelerini doğru zamanda ve doğru yerde yaptılar aslında bakarsan, ki Dünya Kupası olduğu halde bunu söylüyorum. Genelde Dünya Kupası'ndan sonraya bırakılırdı hep transferler, böyle alelacele piyasada ona göre yükselirdi. Ama şu bir gerçek, ne yazık ki bu turdaki işleri ne yazık ki düzgün yapamıyoruz. Yani takım temposu, erken sezonu açmak da bir sıkıntı. Her iki takım da sezonu erken açtı ama sezonu açtıklarında antrenmana katılan kişi sayısı 10-12 kişi. Yani hepsi değil tabii ki. Bu da çok etkiliyor bence. Çünkü orada yeni sezon hazırlıkları yapılırken aslında orada 10-12 kişinin 6-7 kişisi de kadroda az kadroda yer bulmayan oyuncular oluyor.
12: Evet.
13: Hazırlıksız yakalanıyoruz Fehmi açıkçası, yani işin özeti.
12: Evet evet, gerçekten ya bunun yıllar içinde değişmesini diliyorum açıkçası. Türk futbolu için her zaman en güzeli, en iyisini diliyoruz. Bizim futbolumuzun da belli bir seviyeye gelmesini çok istiyoruz. Hatta o seviyelerin de üstüne çıkalım. Yani örnek gösterilen biz olalım. Yani futbol aleminin lokomotifi biz olalım. Var böyle bir hayalimiz. Evet, biraz kolay değil bazı şeyler. Makas da gittikçe açılıyor. Farkındayım açıkçası. Hani sadece ya Fehmi Bey hayal satıyorsunuz da demeyin. Ya şu, bugün başlasak bir zaman sonra bir seviyeye geliriz. Bunu başaracak hem insan gücümüz var. Kaç milyon ülkeyiz, yani az buz da değil. Futbolu da çok seviyoruz bir de, yani aşığız da bu spora.
13: Evet.
12: Umarım o seviyelere geleceğiz doğru adımlarla diyelim. Günün ilk mesajını Ali Bey'den okuyalım. Selamlar Ali ben. Efe Bey, Fehmi Bey, İstanbul trafiğinde her akşam eve dönüş yolunda keyifle dinliyorum sizleri. Harika. Demiş mesajında. Çok teşekkür ederiz Ali Bey. Bugün Avrupa Ligi maçları toplam 9 maç içinde herhangi bir takım 4 artı gol atar. Gerçi oranı düşük ama keyiflik takip etmek için oynanır gibi geldi bana. Ne düşünüyorsunuz acaba? İyi yayınlar demiş. Avrupa Ligi'ne de Beşiktaş'la birlikte başlayacağız ama böyle bir mesaj var. Herhangi bir takım 4 atar mı bugün Rahmi? Oran şu an 1.39. Ali Bey'in de dediği gibi düşük ama keyiflik takip etmek istiyor Ali Bey. Herhangi bir takım gözüne çarptı mı 4 atabilecek?
13: Konferans Ligi dahil mi buna Fehmi?
12: Yok, Avrupa Ligi 9 maç.
13: Yani 9 maçta bunu başarabilecek takım var mı diye baktığımda, hani hamar bir ben bir sansasyonel skor bekliyorum Anderlecht karşısında. Onun harici biraz zor gibi gözüküyor. Yani 1.30'da alınan riske biraz düşük geldi bana. Yani herhangi bir takım 4 gol atacak. Doğru anladın
12: evet,
13: değil mi?
12: Bir tane takım 4 veya fazlasını atacak. 4 artı.
13: Evet, biraz zor geldi bana açıkçası bu düşünce. Yani konferans ligi olsaydı belki düşünürdük biraz evet. Ama bol şans diyelim Ali Bey'le.
12: Ya olağan şüpheliler var aslında. Kağıt üstünde olağan şüpheliler. Karabağ var. Mesela Hammarby senin dediğin gibi Tromsø kağıt üstünde güzel duruyor. Twente falan ama bazı takımlar için henüz daha ligin liglerin açılmayışı kaynaklı bazı tempo problemleri olabiliyor. Evet. Mesela Sengalen, Benfica kağıt üstünde çok güzel duruyor ama aman dikkat bakın dünkü Braga maçını hatırlatmak isterim bu maçta. Yani dün biz yayında da YouTube yayında da Braga konusunda çok uyardık. Hatta ben dedim ki berabere bitse Braga'ya ne fark eder ki dedim yani dönüşte Portekiz'de yine istediğini alabilecek potansiyelde takım. O yüzden mesela bugün Benfica maçı ya Benfica bugün artı 6 da atabilir kendi başına. Ama 0-0 bitse de eyvahlar olsun Benfica elendi de diyemeyiz yani. Bunun bir Portekiz ayağı da var. O yüzden açıkçası hem yatırılan tutarlara dikkat edelim hem de kağıt üstünde çok olağan şüpheli dursa da bugün yine dikkat edilmesi gereken maçlar var diye düşünüyorum. Hadi gel temsilcimiz Beşiktaş'ta başlayalım. Beşiktaş'ta ilk resmi maçında sezonu açacak bugün. Midland karşısında bence Fenerbahçe, Başakşehir ve Beşiktaş rakiplerine baktığımızda en zor kurayı Beşiktaş çekti diye düşünüyorum. Diğer takımların hem Fenerbahçe'nin rakibi hem de Başakşehir'in rakibi kendilerine göre görece daha kolay rakipler ama Midland evet Beşiktaş bir adım daha önde. Ben temsilcimizin turu geçmesini de umuyorum, bekliyorum ama Midland'ı bu turda istemezdim kendime rakip olarak. Çünkü artık buralara oynama alışkanlığını geliştirmiş. Sürekli belli bir oyun disiplini ve taktik bağlılığı olan bir takım. Gelişen bir takım. Geçen sene kornerlerinden dolayı çok yüzümüzün güldüğü bir takım. Hep birlikte bunları çok değerlendirdik kornerleri. Özellikle senin tercihlerinle birlikte tabii bu konuda öncü sensin Rahmi. Senin de hakkını teslim edelim. Böyle bir Midland var. Rakibi bu anlamda ben diğer kurallara göre biraz daha zor görüyorum. Bilmiyorum katılır mısın? Biraz zorlu bir maç bekliyor Beşiktaş'ı. Öte yandan dün İtalyano'da tam hazırlık sürecinin %100 verimli geçmediği vurguları çerçevesinde bir basın toplantısı yaptı. Ne dersin Beşiktaş-Midland maçı nasıl bir maç olacak sence?
13: Allah Fehmi dediğin gibi aslında oldukça zorlu bir müsabaka bekliyor temsilcimizi. Midland'ı tabii ki çok iyi tanıyoruz ki şöyle söyleyeyim Midland'a da. Aslında hani Avrupa'da gerçekten böyle jenerasyon yetiştiren bir takım unvanını aslında kazandılar. Bu takımın da şöyle bir durumu var. Genelde genç yani alt takımından çok fazla oyuncu çıkar yukarıya Midland'ın A takımına. Bu sezonda 3 oyuncuyu A takımına çıkardılar. Bu sezon sattıkları oyuncular var. Baktaki Aral olmak üzere. Bir sol beklerini sattılar. İki sol beyini de sattılar. Bir tane sol bek aldılar. Kaleci Herenven'in kalecisine aldılar. Muhtemelen yedek kaleci olarak aldılar onu. Frankfurt'tan bir oyuncu aldılar ki o da şu anda Christiansen o da takım kaptanlık pazı bandını da aldı. Sağ bek. Orta saha aldılar. Merkez orta saha. Borussia Dortmund'dan. Sağ B'ye bir tane adam yine koydular. Yani çok genç bir takım. Yani tecrübeli isimler var tabii ki takımda ama 26 yaşında kalecisi yani düşün. Yedek olarak aldıkları kaleci de 28 yaşında. Çok genç bir jenerasyon bir kaleci. Evet. Oldukça zorlu bir maç bekliyor. Beşiktaş ne yazık ki kura şansında çekebileceği en zorlu takımlardan birini çekti bence. Ben müsabakada normalde bugün yayında da konuştuk. Orkun'un ilk 11'de oynamasını bekledim ve Orkun'un isabetli şutunu bekliyorum ama oranı çok düştüğü için burada klasik bahis olarak her iki takımın da gol atmasını bekliyorum. Midland gerçekten etkili bir takım. Geçtiğimiz sezonki kadrosundan çok fazla kayıplar vermedi. Verdiği kayıpların yerini de doldurdu. Burada bir avantajı varsa Beşiktaş'ın o da savunmadaki bir ismin stoper düzeltiyorum sağ bek sağ beğin sakat olması bir de forvet Brumado'nun sakat olması zaten sakatlığı nedeniyle UEFA listesine de yazılmadı o. Karşılıklı gol var tercihinin ben kolay kolay yanıltmamasını bekliyorum Fehmi bu müsabaka özelinde.
12: Evet, 1.44 oranı var karşılıklı golün. Orkun Kökçü'nün de oranı 1.40'a kadar indi. Evet. Şu an bir isabetli şutu 1.40. Peki iki isabetli şutu riskini alır mısın Orkun Kökçü'de? O da 2.50. Şundan dolayı söylüyorum. Şu anda henüz sezon başı olduğu için takıma yeni katılanlar ya da eskiden geçen seneden beri diyeyim daha doğrusu takımda olanlar harmonisine baktığında yine kaptan Orkun'un aslında önderliğinde ve yönetiminde bir saha içi organizasyonu bekliyorum ben kendi adıma. Yani evet, tek isabet 1.40 çok güzel bir oran ya, yani çok güzel bir tercihle birlikte oran düşük. 2 isabette 2.50. Ne dersin, çok mu olur 2 isabette?
13: 2 isabeti de çok olmaz aslında ama burada şöyle bir şey diyeyim. Eğer bugün bültene tamamlayacak bir ekstra bir şey gerekiyorsa, atıyorum örnek veriyorum, Rapid Wien maçını oynadığınız bir tercih. Yanına Orkun'un tek şutunu evet, güzel bir kombinasyon olabilir. Orkun'un iki şutu olabilir mi? Evet, buna da okeyim. Neden buna da okeyim sevgili Fehmi? Orkun ceza sahası içerisinden ve ceza sahası dışarısından şutlar çekebilen bir takım. Bu bizim artı hanemize yazıyor. Evet. İkinci bence en önemli hanelerden bir tanesi de duran toplarda Orkun'un olması. Ve evet, Orkun duran toplarda orta yapmayı değil, eğer kaleyi cepheden görüyorsa mutlaka kaleye vuruş yapmayı deniyor. Ve bu vuruşlarda da kaleye isabet ediyor. Yani rakip kaleci topa müdahale ediyor, korner atıyor ya da bir şekilde orada bir müdahale geliyor. Kaleye isabet oluyor en nihayetinde. Evet. Duran toplarda da Orkun'u düşünürsek, olası bir penaltı vesaire gibi durumlarda bunlar hepsi bize hanemize artı olarak yazıyor. Oran itibariyle iki şutta, iki isabetli şutta riske değer.
12: Evet, yani baktığımız zaman mesela 3 genel şut Orkun adına 1.35. Yani şimdi Orkun da çok ayağı kötü bir oyuncu değil, yani hepimizin malumu. 3 tane şutuna 1.35 veriyorsa bu çok muhtemel olduğu için, muhtemel görüldüğü için diyeyim daha doğrusu. Bunların iki tanesi isabetinin 2.50 olması oyuncu bazında çok bence kıymetli bir tercih. Öte yandan ben bugün kuzey takımlarının genel olarak ülke futbolumuza özellikle bu dönemlerde biraz ters gelmesi sebebiyle ve hem fizik yeterlilikleri, taktik bağlılıkları, oyun içi organizasyonlarına karşı disiplinleri dikkat çekici seviyede. Evet, kadro kaliteleri ya da kadro fiyat anlamında miktarlar biraz daha bizden çok çok düşük ama baktığımız zaman Midland'ın ben bugün Beşiktaş Kalesi'ne 4 isabetli şutunun da 1.63'ten kıymetli bir tercih olduğunu düşünüyorum. Midland öyle 90 dakika savunma yapacak görüntüde bir takım hiçbir zaman olmadı. Bu noktada da Beşiktaş Kalesi'ne de gelecektir diye düşünüyorum. Biraz daha dengeli de bir oyun bekliyorsak ben bugün Midland'ın 4 isabetli şutu 1.63. Gollere asla itiraz etmiyorum bu arada. Karşılıklı gol var, benim de beklentim çerçevesinde gerçekleşmesi çok muhtemel. Ben Midland'ın 4 şutunu da önermek istedim takım bahislerinden. Senin var mı özel ya da takım bahislerinden eklemek istediğin?
13: Yani Fehmi, oranlara bakmadım. Yani oyuncu tercihlerine bakmadım ama Midland tarafında da Osorio bugün forma giymesini mutlak suretle bekliyorum neredeyse. Ondan bir isabetli şut görebiliriz gibi geliyor. Osorio birçok takımı kıskacı altında. Hatta şu anda en çok Süper Lig ekiplerimizden Trabzonspor Dario Osorio'ya transferinde bu maçı bekliyor. Bu maç sonrası bir teklif yapılması bekleniyor. 20 milyon civarında bir tutar konuşuluyor. Ben şu anda Osorio'ya bakmak istiyorum. Acaba oranı var mı diye.
12: Bir isabetli Osorio 1.61.
13: Evet.
12: Ben sana onu söyleyeyim ama
13: çok
12: hemen
13: teşekkür ederim.
12: Bir virgülle birlikte bir de soru sormak istiyorum. 20 milyon euro gibi, yani Midland bütçesine takımına baktığın zaman büyük bir kazanç olarak adlandırabileceğimiz bir miktar 20 milyon euro. Sence riske atar mı bu oyuncu eğer transferi bu kadar muhtemelse? Bugün oynar mı gerçekten, o soruyor.
13: Ben oynamasını bekliyorum. Hatta böyle bir durum söz konusuysa yine dener bunu. Çünkü sadece Trabzonspor değil, birçok takımın kıskacı altında ki vitrine koyacak. Bugün Osorio'nun güzel bir performansı ki o da bundan haberdardır diye tahmin ediyorum. Çünkü sosyal medyada da ismi geçiyor. O da kendini göstermek için elinden geleni yapacaktır. Şili'li futbolcu bu arada Dario Osorio sağ kanatta görev alıyor. Oldukça etkili bir oyuncu. Şu anda Midtjylland takımının da göz bebeği diyebilirim yani.
4: Evet. Peki o zaman bunu da yine notlarımız arasına alalım. Farklı bir gözle de izleyelim Osorio'yu. Var mı eklemek istediğin herhangi bir şey?
13: Yani son olarak dediğim gibi karşılıklı gol var. Maçta kime yakınım dersen biraz bir adım daha Midtjylland'ın ben önde olduğunu düşünüyorum Fehmi. Çünkü oturan bir kadro yapısı iskeletinden kaynaklı olarak.
4: Peki mesajlara bakıyorum şöyle bir Rahmi. Bak Beşiktaş maçını da içeren bazı mesajlar var. Onları da şöyle bir yanıtlamaya başlayalım. Emre ben İstanbul'dan demiş bir dinleyicimiz. Emre Bey'e de selamlar olsun, düzenli olarak mesajlarını gönderiyor bizlere. Fehmi Bey iyi yayınlar. Hamar bir üst. Beşiktaş üst, Twente üst. Nasıl sizce demiş. Tabii MBS 3 olduğu için maçlar evet. Mecbur üçlü kuponlar geliyor. Hamar bir üstte Twente, Beşiktaş üstünü konuşalım Twente istersen. Hollanda çerçevesinde ben sözü alırım orada. Ne dersin Hamar bir üst ve Beşiktaş üstte?
13: Hamar bir Beşiktaş üstte zaten herhalde yani o kedilik gibi. Yani karşı evet. Gol var ve üst tercihi orada aslında okey. Ama evet. Tabii ki ilk tercihimiz orada. Karşılıklı gol var tarafında. Hamar bir tarafına gelecek olursak bugün ben dergimize de bu müsabakaya yer verdim. Yani Hamar bir sezon ritmini yakalamış durumda. Yani fiziksel olarak maç temposu açısından oldukça hazır bir Hamar bir var. Kendi sahasında üretken futbol oynuyor. Yani taraftarı çok iyi. Yani transfer döneminde önemli oyuncularını kaptırdılar bu arada. Orta sahaları Koma'ya transfer oldu. Celtic ve Genk'e giden oyuncuları var. Ama yerlerini de yeni oyuncularla doldurdular. Anderlecht tarafına bakacak olursak ne yazık ki onlar kaliteli bir kadroya sahip değil. Yani çok önemli oyuncularını satmak zorunda kaldılar. Biraz mali problemler de yaşıyorlar ki Belçika Ligi'nde artık biraz böyle o eski Anderlecht'i göremiyoruz yani. Daha farklı takımlar ön planda artık Belçika Ligi'nde. İlk 11'de görev yapan orta saha stoper ve forvetlerini kaybettiler. Oyuncular artık farklı takımlara gittiler. Yani tam olarak hazır olmadıklarını düşünüyorum ben Anderlecht takımının. O yüzden ev sahibinin gol ve golleri ile maçın ben üste taşınabilme ihtimalinin oldukça iyi olduğunu düşünüyorum. Evet. Dergimde de ben Hammarby'nin en az iki gol atmasını beklediğimi dile getirmiştim sevgili Fehmi. Evet. Üst tercihine de burada itiraz etmeyeceğim o yüzden.
4: Güzel. Twente'nin üstünü de şöyle yorumlayalım Emre Bey için. Twente maçı üst olacaksa muhtemelen 2-1 bir skorla birlikte üst olur. Daha böyle 3.5 üstlere çıkar mı emin değilim. Twente hazırlık kampı ile birlikte buraya geldi. Sol beklerini sattılar. Weghorst'u Ajax'tan bedelsiz olarak kadroya kattı. Twente'de hızlı bir hazırlık sezonu ve aynı zamanda transfer dönemi geçiriyor. French Varos da yavaş yavaş artık böyle ismine aşina olduğumuz, buralara oynamayı bilen bir takım. Ya üst olacaksa Twente'nin golleriyle olacaktır diye düşünüyorum ben kendi adıma. Ev sahibi 1.5 üstü burada biraz daha ben güvenli gördüm. Hı hı. Ama French Varos'un da gol atma ihtimalini çok böyle zayıf da görmüyorum. Dediğim gibi üst olacaksa bir 2-1 skorla sınırdan olabilir ya da 2-0 biter mi? Biz sabah Rahmi ile 2-3 gol bandında el sıkıştık bu maçta. Evet. Ama seçim şansı 2-3 gol ya da ev sahibi 1.5 üst olarak söylemiş olalım. Benim daha güvendiğim tercih ev sahibi 1.5 üst olacak. 2.5 üstte de dediğim gibi denemenize yapmayın. Çok zor bir deneme de demeyeceğim ama benim tercihim Twente'nin ev sahibi 1.5 üst olması tarafında. Yine şöyle bir bakıyorum Fehmi Bey, Emrah ben böyle bir böyle bir tercih yaptım. Yorumlar mısınız demiş. Emrah Bey'e de selamlar. O da düzenli mesajlarıyla sağ olsun bizleri yalnız bırakmıyor. Sengalen Benfica karşılıklı gol var ve 2.5 üst combo tercihi. Vojvodina Ajax karşılıklı gol var. Beşiktaş Midtjylland 12 takım şutu. Midtjylland'ın şutuna ne dersin 12?
13: Ya Fehmi, baremleri çok yüksekten açıyorlar.
4: Evet.
13: O yüzden şu anda dinleyicimizi de yanıltmak istemiyorum. Yani Midtjylland tarafındaki şutlar konusunda. Yani oradaki tekliflerin en iyisini değerlendirmemiz gerekiyor. Fenerbahçe maçında da şutları, şut baremlerini bayağı yüksekten açmışlardı evet. Ki en düşük şut baremi bile gelmedi. 1.30'luk şut baremi bile gelmedi Fenerbahçe tarafındaki şut değerlendirmesinde. O yüzden bir kez daha böyle dinleyicimizi yanıltmak istemem. Ama farklı bir şey varsa daha dikkat çeken ona bakmasını ben de tavsiye edebilirim. Çok ufak Twente Ferencvaros maçında senin o güzel yorumlarının altına bir şey daha ben eklemek isterim evet, sevgili bebeğim müsaadenle. Ferencvaros teknik direktörü yani şöyle takımı tanıyan birisi. Yani daha evvelden U17, U19 Ferencvaros'un alt takımlarında görev aldı. Daha sonra yardımcı antrenörlük yaptı. Ve asıl olarak yani bir teknik direktör olarak kariyerinin en önemli başlangıcını aslında burada

0: da var. Senin nereye bağlayacağım bunu? Bu maçın üst olması için gerçekten Ferencvaros'un bence gol atması gerekiyor.
1: Evet.
0: Twente tek başına 3 gol atar mı? O biraz soru işareti. Ama senin yorumun güzel. Twente 1.5 üstü ve TGS 3 sanki o maçta değerli olacak. Ben de yorumumu yapmak istedim bu maç için.
1: Güzel. Emrah Bey'in kuponuna Vojvodina Ajax ve Saint-Gallen Benfica karşılıklı gol var ve 2.5 üstü üzerine değerlendireceğiz ama saatlerimiz 17.30'u gösteriyor. Bir reklam aramız geldi. Kısa bir reklam arası diyelim. Daha sonrasında yine birlikteyiz.
2: Fehmi Kurtuluş'la kazandıran saatler devam edecek.
3: Reklam.
4: Zamanı geldi. Yönetim ücreti ödemeden yatırım yapmak istediğim için ben de artık QNB'ye geçiyorum.
5: Piyasada bir ilk olan yeni müşterilere özel QNB Portföy YMK Para Piyasası TL özel fonuyla yatırımlarını %0 yönetim ücreti avantajıyla değerlendirmek isteyenler. Sizi de QNB şubelerimize bekleriz. Detaylı bilgi QNB.com.tr'de.

0: TEB marifetli hesapla birikim yapmak ne kadar iyi?
1: %46 hoş geldin faiziyle birikim yapabileceğiniz kadar iyi. Üstelik vadesi bozulmadan para yatırıp çekebilirsiniz. Hemen siz de cepte TEB mobilden marifetli hesap açarak biriktirmeye başlayın. Detaylı bilgi teb.com.tr'de.
2: TEB o kadar iyi ki TEB.
3: Reklam bitti.
4: Kulağınızdan gol sesi eksik olmasın. Radyo Gol. Radyo Gol.
3: Reklam.
5: Zamanı geldi. Yönetim ücreti ödemeden yatırım yapmak istediğim için ben de artık QNB'ye geçiyorum.
6: Piyasada bir ilk olan yeni müşterilere özel QNB Portföy YMK Para Piyasası TL özel fonuyla yatırımlarını %0 yönetim ücreti avantajıyla değerlendirmek isteyenler. Sizi de QNB şubelerimize bekleriz. Detaylı bilgi QNB.com.tr'de.
7: Yaz ayrıcalıkları TOG'da. Temmuz ayına özel 48 ay %2,99 faizli 1 milyon 700 bin TL krediyle ya da 3 ay ödeme erteleme seçeneğiyle siz de bir TOG sahibi olabilirsiniz. Üstelik Temmuz ve Ağustos ayları boyunca Trugo'da %20 indirim ayrıcalığı da sizi bekliyor. Sipariş için Trumor uygulamamızı indirin.
8: Böyle bir dünya.
9: Dünya Katılım Bankası'nda hayalinizdeki araca uygun kar oranlarıyla ulaştıran taşıt finansmanı var. Hepimizin dünyası
8: Dünya Katılım var.
10: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun.
11: Eminev, ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.

0: TV ödemelerinde 4 taksit fırsatı Ziraat Katılım Bankkart'ta. Siz de hemen Ziraat Katılımlı olun, avantajlar dünyasına katılın. Ayrıntılar ziraatkatılım.com.tr'de.
1: Reklam bitti.
2: Radyo Go. Türkiye'nin en genç spor radyosu.
3: Fehmi Kurtuluş'la Kazandıran Saatler devam ediyor.
4: Merhaba sevgili Radyo Gol dinleyenleri, programımızın ikinci bölümünde yine sizlerle birlikteyiz. Vojvodina, Ajax ve Saint-Gallen Benfica maçlarını değerlendirecektik Emrah Bey için. Ben kendi bölgemden hızlıca bir başlayayım. Vojvodina, Ajax. Ajax bu sezona yeni bir sayfa açarak başlamak istiyor. Bu da hem teknik adam değişikliği hem de kadro yapılanması.

0: ve harcanan miktarlar çerçevesinde çok belirgin bir seviyede. El Hilal'den Leonardo'yu aldılar 20 milyon euroya. Yine Monaco'dan bir defans oyuncusu Enrique'yi 10,5 milyona kadroya kattılar ve eski oyuncuları aynı zamanda Hollanda milli takımından da tanıyacaksınız. Deli Blind takıma katıldı. Ya savunmaya bir 10,5 harcadıktan sonra bir de Deli Blind tecrübesini de aldıktan sonra rakiplerine gol şansı, yani deplasmanda Vojvodina'dan gol yer mi? Şimdi geçmiş sezon Ajax bu yer derdik ama bu sezon biraz kapalı kutu. Karşılıklı gol var denemesine bir itirazım olmaz ama ben burada da Ajax'ın iki gol atması tarafındayım. Biraz daha artık geçen sezonun etkilerini unutturmak isteyecektir taraftarlarına. Hızlı başlangıç, işte iyi bir oyun, ilk resmi karşılaşmada güzel bir görüntü vermek isteyecektir. Yoksa gene bir Ajax taraftarı hayal kırıklığı, bir sezon öncesi bir çalkantı olabilir. O yüzden karşılıklı gol var için bol şans dilerim ama ben yine burada da Ajax tarafındayım. Sen Galen Benfica'da da Benfica tarafından kaynaklı ben bu maçtan biraz uzak durmayı düşünüyorum. Sen neler söylersin Rahmi? Var mı Ajax ve Sen Galen maçlarıyla alakalı yorumun?
1: Valla Ajax Vojvodina aslında 2024-2025 sezonunda bu iki takım aslında karşılaştı. Vojvodina Ajax mücadelesinin 3-1 Ajax kazanmıştı. Daha sonra da Hollanda'da Ajax Vojvodina'yı 1-0'la geçmişti. Yani tek burada avantaj tabii Vojvodina tarafına bakacak olursak hani resmi maç oynadıkları için orada bir avantajları var.
0: Evet.
1: Ama yani zayıf bir takım. Yani çok çok zayıf bir takım.
0: Evet.
1: 4 gol atmıştı galiba Vojvodina lig maçında. Onların ligi başları tabii ki. Onların yani Fehmi 7 tane milli takıma giden oyuncusu var. Vojvodina'nın ve en önemli oyuncuları da stoper Pavic var. Pavic'e çok
0: Evet.
1: değer veriyorlar, çok önem veriyorlar. Lucas Barros sol bekleri. Yine en önemli oyuncuları. Ama gücü belli. Yani Ajax'ın hata yapmamasını bekliyorum ben de.
0: Güzel. Peki Sen Galen
1: Bence tehlikeli bir maç. Hiç üste gitmiyor dedim Sen Galen Benfica maçında. Böyle kağıt üzerinde o kadar güzel bir üst maçı olarak gözüküyor ki
0: Benfica?
1: elim üste gitmiyor. Benfica kazanacak ama az gollü Benfica galibiyeti düşünebilirim burada ben Fehmi.
0: Ya ben de mesela canlıya bırakılması taraftarıyım bu maçın. Maç nasıl başladı? Kadrolar hangi seviyede çıktı? Mesela Benfica kim, hangi oyuncularla oynayacağı ya da nasıl bir hazırlıktan buraya geldiği de bence bir soru işareti. Sengali'nin de ligi başlıyor hafta sonu. Yani bilemiyorum. Ben çok böyle sıcak olduğum bir maç değil. Ha, üst ve var olur mu? Ya futbol bu, her şey mümkün ama ben bu maçı kuponuma eklemezdim diye
1: Bu
0: belirtmiş.
1: orandan üst almam. 1.32'den üst almam. Yani 1.32'den üst
0: Tabii.
1: alacağıma maç sonu 2 ve 3.5 alt alırdım ben.
0: Mesela doğru olabilir. Gayet güzel bir
1: 2.18.
0: tercih. Şöyle bir bakıyorum. Selam, ben Bankocu Tilki. Dün söylediğim iki banko tercihimin biri oldu. Voleybolda Kanada 80 sayı atar demiştim. Başakşehir maçında ikinci yarı iki gol olur demiştim. Başakşehir herkesi yatırdı. BJK maçı gol var ve üst olur kombo tercihi gelmiş Bankocu Tilki'den. Selamlar olsun ona da.
1: Selam
0: Teşekkürler
1: olsun.
0: mesajı için, o da düzenli yazıyor. Biz başladık, size bol şanslar. İstanbul'dan Habib ben demiş. Habib Bey'e de tebriklerimizi iletelim. Dünden bir kupon var. Hazırlık maçı sanırım. Açıkçası bülten çok yoğun, kalabalık olunca bazı maçlar gözümüzden kaçıyor. Tebrik ederiz kendisini de. Tüm dinleyicilerimizin kazançları daim olsun diyelim. Fehmi Bey, Beşiktaş KG ve üst olur mu? Güzel oran var demiş yine bir dinleyicimiz. Az önce de belirttiğimiz gibi bence müsait bir maç. KG var ve 2,5 üstte. Bir noktada maç bence de KG VAR'a gelecek, oradan da üste gider diye düşünüyorum. Mesajları da böyle cevaplamış olalım. UEFA Avrupa Ligi'nde değinmek istediğim başka maç var mı? Karabağ CSKA Sofya maçına mesela bir yorumun olursa onu da dinleyeyim, yavaş yavaş konferansa geçelim istersen.
1: Karabağ maçında yani CSKA Sofya'yı geçen hafta izledik, gördük nasıl bir takım olduğunu. Derry City maçını
0: Evet.
1: falan da izlemiştik. Yani Karabağ bu maçı kazanacak. Karabağ'ın maçı nasıl kazanmasını aslında bakmamız gerekiyor ama galiba maç sonu 1 ve altın oranı yoktu galiba. Ben tekrar bir bakmak istiyorum sevgili Fehmi senle konuşurken.
0: 2.5 alt, 3.5 alt var. 1 ve 3.5 alt 1.92, 1 ve 2.5 alt 3.22 şeklinde var.
1: Evet
0: 4.5 yok sadece.
1: ben 1 ve 3.5 alt tarafında
0: 1.92.
1: birazcık daha şeyim ama eğer düz alacaksak burada Karabağ galibiyeti bir şekilde gelecektir. Karabağ CSKA Sofya'yı yani buradaki maçta eleyecek. Buradaki maçın skoru da eleyecek. Orada da rahat bir futbol oynar. 1 ve 3.5 alt beklentim var müsabakada.
0: Çok güzel. Ben de MBS 3 maçı olduğu için çok fazla oranlara takılmadan Karabağ ev sahibi 1.5 üst gözüme çok kestirdim bu maçta. En az 2 tane atar Karabağ. Yani CSKA deplasmanına böyle kuru bir skorla gitmek istemez diye düşünüyorum.
1: Aa bak 1 ve 1.5 üstün güzel oranı varmış Fehmi. 1.55 tatlı bir oran.
0: Aa evet.
1: Güzel.
0: Katılırım.
1: Teşekkür ederim.
0: 1.55. Ona da katılırım. Ama hani maç sonu bitmeden benim kuponumda böyle yemyeşil kazandı yazsın diyorsanız 1.5 üst bence ideal ama 1 ve 1.5 üst de bence de 1.55 çok güzel bir oran. Oranı bu şekilde daha güzel bir seviyeye çıkartırız. Dediğim gibi kuru böyle 1-0'lık bir skorla gideceğini düşünmüyorum Karabağ'ın CSKA deplasmanında. En az 2 gol atmak isteyecektir. Yıllar içinde kendi oyununa bir şeyler katan ve yükselen bir takım Karabağ. Yolculukları da başarılı olsun diyelim. Gözümüz bir yandan hem Türk takımlarında hem de Azerbaycan temsilcilerinde onlara da bol şanslar dileyelim ve konferansa gelelim. Rahmi Konferans Ligi'nde bugün 40 tane maç var. Şimdi hepsini tek tek konuşmayı gerçekten gönül ister ama pek de mümkün değil. Biraz böyle bir serbest paslaşarak gideceğiz gibi görünüyor. Hangi maçtan başlayalım? Konuğum olarak sana öncelik tanıyayım.
1: Evet gerçekten konferans liginde o kadar çok fazla maç var ki tabii bunlardan mesela yayında konuşmadığımız bir maç var. Polisya Kopenhag maçı var saat 21'de yayında konuşmayı unuttum maçlardan bir tanesi. Buraya denk geldi mesela bu müsabaka.
0: Çok
1: Ben
0: güzel.
1: burada ev sahibinin gol ya da gollerini bekliyorum sevgili Fehmi. Polisya Kopenhag maçında. Ev sahibinin atacağı gol ve goller kıymetli gözüküyor. O kadar çok maç var ki mesela benim alt gördüğüm maçlar da var. Konferans ligi özelinde.
0: Şimdi polisiye maçında bir araya girmek istiyorum.
1: Evet.
0: Kusura bakma. Polisiye
1: Evet.
0: Kopenhag maçı.
1: Evet.
0: Ev sahibi gol ve golleri dedin değil mi?
1: Evet.
0: Şimdi
1: Doğrudur.
0: şöyle bir durum var. Ev sahibi 0.5 üst 1.29. Ev sahibi 1.5 üst yok. Yani sadece ev sahibinin 0.5 üstü açılmış.
1: Evet, bu da
0: Kopenhag
1: çok.
0: tarafından bir karşılıklı gol var ya da bir combo tercih ya da 1 ve 1.5 üst mesela 4.71 ama şaşırdım mesela Kopenhag maçında ev sahibi tarafında olmana. Biraz
1: Evet.
0: açıkçası muhtemelen dinleyicilerimiz de şaşırmıştır. Biraz detaylandıralım dilersen burayı. Ya da bir alternatif olarak mesela ne önerirsin? Çünkü tek
1: Var
0: golü
1: üst.
0: 1.29 var ve üst.
1: Var ve üst.
0: 1.91 çok
1: Evet,
0: güzel.
1: var ve üst. Çünkü Kopenhag biraz güç kaybetti ve hazır değil. Çok formda, çok beğendiğim bir takım aslında benim ama burada Polisya bence biraz zorluk çıkaracaktır. Gol bulmalarını bekliyorum. Maçın genel olarak üste gitmesini de bekliyorum. Üstünde güzel bir oranı var 1.58. Ama
0: Evet.
1: ben ev sahibinden gol beklediğim için 1.91'den var ve üst tercihi. Konferansında bugün vitrine koyacağım maçlardan bir tanesi olacak sevgili Fehmi.
0: Gerçekten güzelmiş bir ve şey var ve üstün oranı combo tercih. Güzel. MBS 3 maçı tabii hepsi. Zaten yanına 2 tane yazacağız. Düz üste de gidebilirsiniz. Rahmi'nin dediği gibi ama yüksek oranı için Polisiye Kopenhag maçı. Bakalım listemizi aldık. Ben notumu aldım. Peki başka gollü geçmesini beklediğim maçlar neler var?
1: Yani şöyle notlarıma baktığımda biraz daha böyle alta yönelik maçlarım var. Mesela Shelburne-Nome maçı yine benim alt beklediğim, gol olmasını biraz daha az beklediğim maçlardan bir tanesi. Gent maçı var 21.30'da. Bu maçta da ben gollerin çok fazla çıkacağını düşünmüyorum. Az gollü bir müsabaka bekliyorum. Açıkça şöyle baktığımda Dinamo Tiran maçı var. Alüminyum Münih bunu

0: Dergiye yazacaktım. Son anda dedim ki yayında konuşurum dedim. Hem
1: Çok güzel.
0: yayına yayında da konuşmayı unutunca radyoya kaldı bu maçta. Dinamo Tiran maçı. Burada da az gollü bir müsabaka bekliyorum açıkçası. Ya birazcık konferans liginde bugün birazcık dikkat etmemiz lazım. Böyle üstü çağıran çok maçlar var. Bunlardan bir tanesi mesela eski ismiyle Stabük Reş. FCCB Avrupa maçı. Burada da goller konusunda dinleyicilerimizi uyarmak isterim. Guys North Zealand maçı. North Zealand çok güç kaybetti. Yerine yeni gelenler var. Hala transferler de devam ediyor. Bu müsabakada benim üst oynamayacağım maçlardan bir tanesi. Böyle konferans ligi birazcık böyle altları çağıran bir akşam olacak gibi geliyor Fehmi bana.
1: Alpların akşamı diyorsun. Peki benim gözüme şöyle bir Bate Borisov Sion maçı takıldı. Bate Borisov bir dönem dikkatimizi çeken
0: Evet.
1: çeşitli turnuvalarda gördüğümüz bir takımken bu aralar pek esamesi okunmuyor desek herhalde abartmış olmayız. Sion'u ağırlayacaklar. Sion'un kazanmasına 1.12 veriyor. 2.5 üstün oranı 1.46. Bate Borisov var mı Sion maçı ile ilgili herhangi bir yorumun olur mu? Ya da Bate Borisov'un bu gidişatını yani bu noktaya gelişini nasıl değerlendirirsin öte yandan?
0: Yani Fehmi, Bate Borisov çok çok büyük bir mali kriz içerisinde. Yani durumları gerçekten çok kötü durumda. Takımın en değerli oyuncusu 250 bin 300 bin bonservis bedeli durumunda. Çok fazla oyuncu gönderdiler. Ve yani yaş ortalaması falan iyi. Gençlerle çıkıyorlar çünkü. Yani iyiden kastım o. Gençlerle çıkıyorlar çünkü kadro genişliği o kadar düştü ki takımın. Ve az önce de söylediğim gibi Bate Borisov tarihi çok önemli geçmişi olan bir takım. Yani Belarus'ta işte 20 tane 25 tane falan kupası var bu takımın. Yani lig sıralamasında berbat durumdalar. İyi gitmiyorlar. Sion burada maçı kazanacak. Nasıl kazanacağı bulmak lazım. Bence Sion burada maçı az golle kazanacak.
1: Az golle
0: Ama ne
1: kazanacak.
0: yazık ki 1.5 üst ve alttan da girmem. Yani o çok riskli. Burayı canlı da bırakmaktan başka çare yok. Bate Borisov bu maçtan bir galibiyet çıkarması benim için çok çok büyük. Akşamın en büyük sürprizi olur. Evet.
1: Peki. Şöyle bir bakıyorum. Flora Tallinn TNS maçı var.
0: Evet.
1: Vaduz Athletic Club Escaldes maçı var. Yine
0: Evet.
1: şöyle bir baktığımda senin bak bunları senden dinlemek isterim. Hem Radyo
0: Evet.
1: Gol dinleyenleri de faydalansın isterim. Florya Tallinn TNS 2.5 üstün oranı 1.47 ama muhalefet var mı buraya?
0: Var. Olmaz olur mu?
1: Çok güzel o zaman dinleyelim buyursunlar.
0: Şimdi Florida Tallinn benim 2 haftadır, 3 haftadır merdiven yattığım takımlardan bir tanesi. Estonya ligini ve Estonya futbolunu seviyorum. Çok garip gelecek sana Fehmi belki ama
1: Yo
0: bugün
1: yo
0: de
1: ben alıştım dinleyicilerimize belki ama ben alıştım artık.
0: hatta bugün Estonya kupası var saat 19'da yayından sonra. Umarım merak ettiğim Tartu Kale maçının yayınını bulabilirsem onu izleyeceğim. Estonya futbolunu takip ediyorum. Keyifli oluyor. Şimdi tabii Tallinn maçı burada rakibi çözmek yani rakibe bakacağız. The Mipsens TNS takımına bakacağız. Ya evet çok yani kendi liginde onlar kendi liginin Bayern Münih'i. Hatta bundan birkaç sene önce önüne gelene 5-6 atıyordu kendi liginde. Ama bu maç özelinde birazcık direnme yapacaklarını bekliyorum. Yani maç bence ikinci turda, yani tur bence ikinci maçta belli olacak. Burada biraz daha gollerin az geçmesini ama ikinci maçta Florya Tallinn'in gerektiği istediği skoru alacağını düşünüyorum sevgili Fehmi.
1: Çok güzel.
0: Burada da az gollerden yanayım yani Florya Tallinn maçında.
1: Az goller. Peki Velez Mostar'ı soralım gene sana. Geçen haftadan senden dinlediğimiz bir Velez Mostar vardı. Bugün deplasmanda Velez Mostar maçında var mı dikkat çekici herhangi bir tercih?
0: Aslında var bu müsabaka üzerinde de tabii ev sahibine açılan oran çok düşük durumda sevgili Fehmi. Ama ben ev sahibinin handikap yapmasını bekliyorum. Şu anda baktığımda da handikap oranı bir de 2-0'dan açılmış durumda. Yani canını da bekleyip ev sahibinin

0: gollerine gidilebilir. İlk yarı golüne bir bakayım ne veriyor. Hemen
1: İlk
0: şöyle
1: yarı
0: bakıyorum. Çok
1: 1.28
0: düşük.
1: ev sahibinin
0: 1.28.
1: golü. Ev sahibinin 3 golü 1.97. Yani handikap yapacaksa 2-0'da mı kalır? 3 gol atmaz mı ev sahibi maçta?
0: Ev sahibi 3 gol. Yani kafamda zaten benim 3-0 gibi bir skor beklentim var. Yani genel üstüne mi gideriz, ev sahibi üstüne mi gideriz? Yani kendimizi biraz da az riske alacaksak genel üste gidelim. Ama ev sahibinin atacağı 3 gol beni bu müsabakada şaşırtmaz Fehmi.
1: Çok güzel. Peki Vaduz maçı. Gelelim Vaduz maçına. Vaduz Atletik Club de Escaldes'i
0: Evet.
1: ağırlıyor. Sen sürpriz bir şey söyledin yine 11.45 yayınında bizim 1.02 platformunun YouTube yayınında. Deplasman golü 1.61 şu an.
0: Evet.
1: 1.65'ti galiba değil mi yayında, yanlış hatırlamıyorum.
0: 1.65'te yayında tabii saatler ve maç saati yaklaştıkça
1: Evet.
0: oran da güncellemeye gelmiş. 1.61'e kadar inmiş sevgili Fehmi.
1: Evet, VAR'ın oranı 1.77 mesela. Yine ya ben burada sen anlattıktan sonra şöyle bir baktığım zaman tabii çok maç var yani gözümüzden gerçekten
0: Evet.
1: kaçıyor. Tekrar edelim, programımızın gerçi sonuna geliyoruz ama yani dinleyicilerimizden varsa özellikle sormak istediğiniz maç lütfen yazın. İncelediğimiz ölçüde sizlere yardımcı oluruz. 40 tane maç aradan böyle seçmek zorunda kalıyoruz. Sen söyledikten sonra baktığımda mesela bu kadar 1.18 ev sahibinin galibiyetine açılmış oran, işte deplasman golü 1.61'di, 1.65'ti, 1.61'e düştü. Ya burada varı biraz daha mesela atıyorum 1.90'larda ya da 2.04'lerde falan görüyoruz genelde. Ama burada 1.77 ise ben de deplasmanın golüne biraz katıldım açıkçası. Tanıdığımdan değil, oranlardan kaynaklı. Sözü sana vereyim. Sen neler söylersin, buyursunlar.
0: Sevgili Peymi, Escaldes takımını bir önceki hafta da değerlendirmiştik. Mornar karşısında atacağı gol ve golleri konusunda. Hatta ondan bir önceki maçta da Escaldes'i yine değerlendirmiştik. Şimdi Escaldes takımı ağırlıklı olarak İspanyol oyunculardan ve işte Arjantinli falan oyuncular var. Yani takım değer alan oyuncular birbirleriyle net bir şekilde dil olarak da fiziksel olarak da anlaşabiliyorlar. Barragan var. Yeni sol kanat transfer ettirdikleri. Manresa'dan transfer etmişlerdi onu. Bugün forma giymesi beklenen bir isimlerden bir tanesi. Ama ileri hat tamamen böyle İspanyol oyunculardan kurulu. 24-25 yaş arkası. Hatta Salman Full var. Forvet arkası oynayan oyuncu. Boya Morales var. Ki geçen hafta gruplara Morales'in golüyle gelecek dedim. Morales ilk golü değil de ikinci golü atmıştı yanlış hatırlamıyorsam.
1: Evet.
0: Ben bugün Atletic Club Escaldes'in Avaruz karşısında gol bulmasını bekliyorum. Yani VAR'a falan bulaşmam, direkt konuk ekip gol alırım. Belki olası bir ilk yarı golüyle de hesabı hızlı bir şekilde transfer olmuş olur para.
1: Çok güzel. Varsa konferans liginde öne çıkartmayı mutlaka istediğim maç, onu da dinleyeyim. Yoksa tahtalarda Beşiktaş maçı nasıl yorumlanmış, biraz onu inceleyelim istersen.
0: Tabii ki.
1: Şöyle bir baktığımda Türkiye tahtasında birinci sırada Karabağ galibiyeti var. Beşiktaş galibiyeti ikinci sırada, üçüncü sırada da Midland galibiyeti var. Altıncı sırada karşılıklı gol var seçeneğini ilk 10 listesinde Beşiktaş maçı tercihleri olarak bu şekilde görüyorum. Asya tahtasına geldiğimde yine Karabağ galibiyeti ilk sırada olmakla birlikte altıncı sırada Beşiktaş maçı 2.5 üst görüyorum. Balkan tahtasında yine Karabağ galibiyeti birinci sırada olmakla birlikte altıncı sırada Midland galibiyeti görüyorum. Ve tek seçim Beşiktaş maçı, başka bir
0: Evet.
1: şekilde listeye girmemiş. Bu da dikkat çekici. Balkanların Midland yönelimi. Bakalım ne olacak. ABD tahtasında Karabağ galibiyeti yine zirvede 45 milyon dolar tutarında bir bedelle. Karşılıklı gol var Beşiktaş maçı 20 milyon dolarla 6. sırada yer alıyor. Avrupa tahtasının yine birinci sırası Karabağ. 300 milyon euro yatırılmış. Ve 5. sırada Beşiktaş galibiyeti 45 milyon euro. 6. sırada 2.5 üst 56 milyon euro ile listede yer alıyor. Combo tercihte Beşiktaş maçında 30 milyon euro ile 10. sırada kendisine yer bulmuş. İngiliz tahtasının da birinci sırasında Karabağ galibiyeti var. Ve 6. sırada Beşiktaş maçında 2.5 üst tercihini görüyorum. Ya Karabağ maçının
0: bütün
1: bütün
0: dünya Karabağ
1: tahtalarda
0: diyor.
1: evet yani 7 cihan bir olmuş. Karabağ galip gelir diyor. Hatırlıyorsun bu başlığı değil mi? Geçen sene Frankfurt maçından hatırlıyor olman lazım. 7 cihan bir olmuş. Karabağ kazanır diyor. Karabağ'da başarılar dileriz. Umarım ki yanıltmaz, kazanır, şöyle keyifli bir galibiyet alır diyelim. Programımızın da sonuna geldik. Varsa eklemek istedikleri son sözlerini alayım Rahmi.
0: Efendim çok teşekkür ediyorum. Keyifli bir yayın oldu. Ben de çok keyif aldım. Dinleyicilerimize ve mesaj atan dinleyicilerimize, bize katkı veren, interaktif yayına katkı veren dinleyicilerimize teşekkür ediyorum ben de. Her zamanki gibi kapatacağım. Yine herkes kendine iyi baksın. Yolda olanlara da keyifli sürüşler diliyorum.
1: Çok teşekkür ederim. Rahmi, ayrılmadan son bir mesaj geldi. Onu da senle istersen bir konuşalım. Hı hı. Kolay gelsin. Bu iddialardan kulüpler para alıyorlar mı demiş bir dinleyicimiz. Ben kulüplerin bir payı olduğunu biliyorum ama yanlış bir bilgi mi? Senin de bu konuda net bir bilgin var mı? Sana da bir danışmış olayım.
0: Bir payı var. Bunun değişik bir pasta moderasyonu var. Sadece Süper Lig olarak değil, o bültende yer alan takımlara ödenen bir bedel var. Evet, özellikle
1: evet.
0: Alt ligler buradan güzel bir gelir elde ediyor. Yani ödenen bir pasta payı var, evet.
1: Evet, tamam. Bu mesajı da yanıtlamış olduk. Çok teşekkür ederim
0: ben
1: sevgili
0: teşekkür
1: Rahmi.
0: Ediyorum. Sağ ol.
1: Bir programımızın daha sonuna geldik. Sürçülisan ettiysek affola. Program kalabalıktı. Olabildiğince çeşitli maçları konuşmaya çalıştık. Umarım kupon şansınızın yanınızda olduğu keyifli bir perşembe günü geçirirsiniz. Tüm kuponlarınızın kazanması dileğiyle bir sonraki program görüşmek üzere. Hoşça kalın.
2: Fehmi Kurtuluş'la kazandıran saatler sona erdi.

0: Kim ne dedi?
1: Dici Futbol'dan herkese selamlar, sevgiler. Ben Muzaffer Can Bedir, Yakup Çınar'la beraberiz diyeceğim ama Avusturya sokaklarından Yakup Çınar'la beraberiz. Abi hoş geldin.
2: Hoş bulduk Muzaffer. Avusturya'da Salzburg'dayız. Mozart'ın şehrindeyiz. Tarihi bir şehirdeyiz. Niye buradayız? Galatasaray için buradayız. Galatasaray yaklaşık 9 gün sürecek Avusturya kampını buraya çok yakın olan Winter Garden bölgesinde gerçekleştirecek ve bu akşam saatlerinde İstanbul'dan Avusturya'ya hareket edecekler. Biz de yerinden takip edeceğiz. Bugünkü canlı yayınımızı da o yüzden Salzburg sokaklarından gerçekleştiriyoruz.
1: Nasıl abi orada havalar, ortam falan nasıl? Bir kaosa girmeden, transferlere girmeden bir şöyle gönlümüzü aç da sonra kaosa girelim.
2: Tabii tabii. Ya bir kere bir Avrupa'da ve özellikle bu Avusturya bölgesinde, buraya yakın Belçika, Almanya, oralarda bir Galatasaray heyecanı var. Galatasaray buraya geliyor diye. Çünkü biliyorsun sezon içerisinde Şampiyonlar Ligi maçları bilet bulabilmek gerçekten zor. Süper Lig maçları için aynı şekilde çok fazla yer bulamıyor. Özellikle gurbetteki Galatasaray taraftarı. Onlar için bir şans, burada iki tane hazırlık maçı yapacak. Onun ötesinde Avusturya'da şu anda güzel bir hava var. Aslında sabah saatlerinde de kapalıydı. Şu anda açtı ama böyle 20-22 derecelerinde, İstanbul sıcağından uzak bir şekilde Galatasaray burada 10 günlük o kamp dönemini geçirecek. Onu söyleyelim. Kampla alakalı da çok kısa bilgi vereyim istersen.
1: Lütfen abi.
2: Biliyorsun normal şartlarda kamp 7'sinde başladı ve o dönemde genç oyuncular ve A takımdan milli takıma gitmeyen oyuncular vardı. Ayın 14'ünden itibaren bazı milli takımdaki oyuncular geldi. Sonrasında 20'sinde A milli takımımızın formasını giyen milli takım oyuncuları Galatasaray'la kampa başladılar ve burada yarın kamp başlayacak. Bu akşam gelecek Galatasaray. Dünya Kupası'na giden Davinson Sanchez, İsmail Jakobs, Wilfried Tsengo ve Lera Yusane gibi isimler de bu kampa yarın itibariyle dahil olacaklar. Okan Buruk yönetiminde. Galatasaray yarın ilk hazırlık maçını yapacak. Monza ile oynayacaklar. İtalya Serie A'nın yeni ekiplerinden. Yine 27'sinde de Venezia ile burada bir hazırlık maçı yapacak. Ve iki hazırlık maçının ardından Galatasaray 31 Temmuz'da İstanbul'a dönecek. Lig başlamadan da İstanbul'da da iki tane hazırlık maçı var. Bunlardan bir tanesi Rennes'le oynanacak. Ayın 2'sinde Rams Park'ta. Yine

0: ayın 8'inde de Villarreal'le Rams Park'ta karşı karşıya gelecek. Galatasaray kamp programı bu şekilde.
1: Peki, teşekkür ediyoruz abi bilgiler için. Sana da kolay gelsin. O zaman biz gündemimize giriş yapalım. Sıcak bir gelişme var, onunla başlamak istiyorum. Konyaspor'u 19 oyuncusu Egehan Şensoy var biliyorsun. Sosyal medya hesabındaki Galatasaray paylaşımı sonrasında futbolcunun kulübün futbol akademisiyle ilişkisinin kestiği açıklandı. Bu konuyla alakalı neler söyleyeceksin?
0: Evet, Egehan Şensoy Konyaspor altyapısında yetişen bir oyuncuydu. Sonuçta hani çocuk diyebileceğimiz bir yaşta, 17 yaşındaki, 16 yaşında, 17 yaşındaki bir çocuktan bahsediyoruz. Bir paylaşım yapıyor. Galatasaray formalı bir paylaşım yapıyor. Bu paylaşımdan sonra Konyaspor Kulübü kendisiyle yolları ayırıyor. Dün sosyal medyada büyük yankı bulmuştu bu haber. Ve Galatasaray tarafıyla görüştüğüm zaman Galatasaray'ın altyapıdan sorumlu yöneticisi Fatih Demircan bu konuya el atıyor. Galatasaray altyapı hocalarıyla görüşüyor ve Egehan kardeşimizi Florya Metin Oktay tesislerine çağırıyorlar. Bir süre Galatasaray U19 takımında denemeleri alınacak. Gerçekten hani yetenekli bir oyuncuysa, o potansiyel varsa kariyerine Galatasaray'da devam edecek. Bence güzel bir hareket. Sonuçta Galatasaray formasını giydiği için Konyaspor Kulübü'nden kovuluyor. Ve dün ciddi anlamda dediğim gibi sosyal medyada Galatasaray taraftarları da Galatasaray Kulübü'ne bazı çağrılarda bulunmuş. Hani sonuçta evet, genç bir oyuncu hata yapabilir ama bunun bedelini altyapıdan kovularak mı ödemesi gerekiyor? Maalesef Konyaspor oyuncuyla yolları ayırmıştı. Ama dediğim gibi Galatasaray tarafı bu duruma kayıtsız kalmadı. Yönetici Fatih Demircan, Egehan kardeşimizi Florya Metin Oktay tesislerine Galatasaray altyapı hocalarının vasıtasıyla davet etti. Ve önümüzdeki günlerde Egehan İstanbul'a gelerek Galatasaray U19 takımıyla deneme antrenmanlarına çıkacak. Bence güzel bir hareket. Burada bu konuyu düşünen ve bu konuyla alakalı hareket eden herkesi tebrik etmek lazım.
1: Konyaspor'un bu davranışına, tutumuna ne diyeceksin abi? Yani sonuçta gencecik oyuncular bunlar. Bunlara da bu kayan. Sonuçta hani o takımda oynayan kaç oyuncu Konyasporludur acaba diye sormak isterim doğal olarak yani.
0: Ya şöyle Muzaffer, biliyorsun bu durum Beşiktaş, Galatasaray, Trabzonspor, Fenerbahçe arasında yaşandığı zaman hani hiçbir şekilde kulüpler taviz vermiyor. Hani bu Konyaspor küçük kulüptür şeklinde bir söylemde bulunmuyorum. Ama senin de söylediğin gibi yani bugün Anadolu'nun birçok yerinde birçok kulüp var ve o kulüplerde forma giyen oyuncuların tamamı bu kulüpleri desteklemiyorlar ya da tutmuyorlar. Sonuçta babaları, annelerinin tuttuğu takımlar var. Yani daha anlayışla karşılanabilirdi, uyarılabilirdi oyuncu. Bu tarz paylaşımlar yapmaması konusunda bir şekilde ailesiyle görüşülebilirdi. Daha böyle yapıcı bir yol seçilebilirdi açıkçası. Ama maalesef hani Konyaspor burada direkt oyuncuyla yollarını ayırıyor. Durum böyle gerçekleşince o formayı giydiği için Konyaspor'dan kovulan Egehan da dediğim gibi Galatasaray'da Florya Metin Oktay tesislerinde Fatih Demircan altyapıdan sorumlu yönetici. Onun girişimleriyle,
1: güzel
0: altyapı hocalarının da destekleriyle Florya Metin Oktay tesislerinde bir süre deneme antrenmanlarına çıkacak. Eğer yeterli bulunursa da Galatasaray altyapısına kazandırılacak.
1: Vay, güzel hareket. Tebrik edelim. Bence de çok hoş bir hareket olmuş. Diyelim transfere geçeceğim ama transfere geçmeden önce şimdi abi gündemi birazcık sallayan konu İsmail Hoca oldu. İsmail Hoca'nın biliyorsun basın toplantısında kural belki değişir demesi, 12+2 olabilir demesi Galatasaray tarafında özellikle bir hareketlilik yarattı. Hani TFF'ye siz söz mü verdiniz? Ne oldu? Neden böyle bir açıklama yaptı İsmail Kartal diye doğal olarak üstüne gidildi. Şimdi öncelikle sorumu şöyle sorayım sana. Galatasaray tarafı bu konuyla alakalı ne düşünüyor? Yabancı kuralı sence değişecek mi?
0: Ya şöyle şimdi... Bence İsmail Kartal'a bu soru spontane sorulmadı.
1: Ha, planlı olduğunu düşünüyorsun.
0: Ya kesinlikle. Yani bu arada bunu kulüpler iletişim süreçleriyle alakalı zaman zaman yapıyorlar. Ben buna karşı olan bir taraf da değilim. Ki şu anda yabancı kuralının değişmesine en çok ihtiyacı olan kulüp de Fenerbahçe diyebiliriz. Çünkü hani son Fred mesela kesin gönderilecek gözüyle bakılan oyunculardan bir tanesiydi. Son maçtaki performansıyla İsmail Hoca da açıkladı ve büyük ihtimalle takımda kalacak. Ama işte Kante'nin gitmesi gerekebilir belki ya da işte Kaliskay'la yollar ayrılabilir. Onun dışında hani Fenerbahçe'nin şu anda 17-18 tane hatta 20 tane yabancı oyuncusu var yeni transferlerle birlikte. Bu kural

0: bu kuralın değişmesi bu saatten sonra en çok Fenerbahçe için Fenerbahçe'nin işine gelir. Süreci çok kısa anlatayım.
1: Buyurun.
0: Normalde 30 Haziran'da Türkiye Futbol Federasyonu bu söylemler karşısında Dünya Kupası'ndan döndükten sonra bir açıklama yaptı Muzaffer. Dedi ki kardeşim bütün kulüpler bu kuralın değişmesini istemiyor. O yüzden bu kural daha önce belirlendiği gibi devam edecek şeklinde. O günden sonra Kulüpler Birliği'nin bazı girişimleri olmuştu ama 7 Temmuz'da Galatasaray sezonu açarken biz de Kemerburgaz tesislerindeydik. Orada Galatasaraylı yöneticiler şunu söylemişti. Bu saatten sonra kural değişirse biz karşısında dururuz. Çünkü beklentilerimiz vardı. Bunun için başvuruda bulunduk. Hatta Kulüpler Birliği toplantısında bütün kulüpler fikir birliğine vardı. Ama sonrasında masadan kalkan 4-5 tane kulüp federasyonu arayıp hani bu yabancı kuralının değişmemesi konusunda federasyona girişimlerde bulunuyorlar ki sonrasında değişmedi. İsmail Kartal bunu bence az önce de söyledim ya yani spontane olarak söylemedi. Gelişi güzel söylemedi. Bence federasyonla alakalı böyle bir değişim söz konusu olabilir. Bir de şunu söyleyeceğim. Hani geçen sezon biliyorsun federasyonla Galatasaray arasında çok ciddi sıkıntılar yaşandı. Büyük problemler yaşandı. Federasyon başkanı Dursun Özbek'i tehdit etti. Okan Hoca'yı hedef aldı. Amerika'dayken Galatasaray'la ilgili açıklama yaptı. Türkiye Futbol Federasyonu tarihinde ilk defa Twitter'dan Galatasaray'a hedef alarak açıklamalar yaptı. Ama Fenerbahçe tarafıyla alakalı hani çok böyle gergin olmayan atmosferde bir şekilde ilişkiler devam etti. O yüzden hani ben şunu söyleyemiyorum. Fenerbahçe istiyor ama federasyon bu kuralı değiştirmez diyemiyorum. Değiştirirse de benim için sürpriz olmaz. Onu da söylüyorum. Ama Galatasaray yönetimi 7'sinde Kemerburgaz'da biz bu kuralın karşısında duracağız demişlerdi. Bu transfer sürecinde iletişim kötü yönetildi. Galatasaray taraftarının da beklentisi İsmail Kartal bu açıklamayı yaptıktan sonra en azından Galatasaray'ın da tavrını ve tutumunu ortaya koyması gerektiği yönündeydi. Dediğim gibi yani özetle senin soruna cevap verecek olursam federasyon bu yabancı kuralını bu saatten sonra değiştirirse benim için sürpriz olmaz.
1: Galatasaray burada nasıl bir rol alır?

0: Reklam.
1: İşletmenizin ihtiyaçlarına kulak verin. Küçük büyük tüm ekipmanlara vakıf katılım finansal kiralamayla sahip olun, işinizi geleceğe taşıyın. Ayrıntılı bilgi vakıf katılım şubeleri, vakıfkatılım.com.tr ve mobil şubede. Vakıf katılım.
2: Yeni Dacia Logan yola çıktı. Ecoji 120 motoru, otomatik şanzımanlı benzin ve LPG çift yakıt sistemi, yenilenen ön yüzü ve modern tasarımıyla yeni Dacia Logan lansmana özel 1 milyon 590 bin TL'den başlayan fiyatlar ve 7 yıla varan garanti imkanıyla Dacia yetkili satıcılarında.
3: 1 gram altını bile kapınıza getiren
4: böyle bir dünya var. Dünya katılım var.
5: Aracını satıp nakde geçmek güzel fikir. Peki ya sonraki yolculuk? Otokoç ikinci ele aracını değerinde sat, sana özel kodla Bacık'tan %50 indirimle araç kiralayarak yola devam et.
4: Her adımda güven. Otokoç ikinci el. Böyle bir dünya var. Dünya katılım var.
6: Bazen rahatlık ya bir şey olursa diye düşünmemektir. Arçelik ve Beko ürünleriniz için ilk 6 ay içinde ek garanti alın, %20'ye varan indirimden yararlanın. Ek garantinizi yetkili satıcılardan, yetkili servislerden, Arçelik.com.tr, Beko.com.tr ve Orizep üzerinden kolayca satın alabilirsiniz. Ek garanti alanlar çok rahatlar.
0: Reklam bitti. Yarış başlıyor.
7: Sizi içeriden ortaya doğru geldi. 3 numaralı Mutlu Bahar. Düzlüğe çıkılmadan Sayra'yı yakaladı ve düzlüğe de Sayra'nın önünde lider çıktı. Geriden 5 numaralı Astar Aleçin, dışarıdan Rahime abla, ortadan da Hazan Sabahı atak yaptı. Son 400 metreyi 3 boy farklı 3 numaralı Mutlu Bahar önde geldi. Orta kulvarda 5 numaralı Astar Aleçin dışında da Hazan Sabahı vardı. Son 200'e de önde girdi Mutlu Bahar. 200'den sonra Astar Aleçin ve Hazan Sabahı birbirlerini sürüklemeye başladılar. Son 100 metreye girilirken de etkili geldi bu iki sapkan. Mutlu Bahar'ı yakalayıp geçtiler. Ortadaki Astar Aleçin hakim oldu ve koşuyu da Fatih Sultan Mehmet Sansar'la kazandı 5 numaralı Astar Aleçin. 2 numaralı Hazan Sabahı 2. 3 numaralı Mutlu Bahar 3. 11 numaralı Kızım Bindal 4. 6 numaralı Rahime abla 5. oldu.
8: Berksay'da haber masası başlıyor.
0: Bu programda ürün yerleştirme bulunmaktadır.
9: Haber Masası'ndan mutlu akşamlar. Ben Berk Sayar. Haber Masası'nda gündemi birlikte değerlendireceğiz. Sadece Haber Masası'nda günün maçını, yani Michelin maçını beklerken orayı konuşmayacağız. Dört büyüklerin gündemini de konuşacağız ama gündem başlıklarından öne çıkan, en öne çıkan detaylardan biri Ertuğrul Doğan'ın Kulüpler Birliği adına Kulüpler Birliği Başkanı olarak yapmış olduğu açıklaması. Ertuğrul Doğan kural değişmeyecek dedi. 10 artı 4 kuralı değişmeyecek dedi. Bu Fenerbahçe tarafında son gelen açıklamada Gornik maçı basın toplantısında İsmail Kartal'ın 10, 12 artı 2 de olabilir bakarsınız diyerek mimik hareketleriyle yaklaşık bir 12-13 saniye sessiz kalarak biraz da gündem olduğu o açıklamayı hatırlattı esasında. Hangi tarafın bu açıklaması haklı olacak? Sonuç hangi tarafı haklı çıkaracak? Tabii bunu da göreceğiz ama TFF tarafında da bu kuralın değişmeyeceğine ilişkin net bir açıklama gelmişti. Onu da hatırlatalım. Bununla başlayacağız. Bunu konuşarak Fenerbahçe gündemine, Fenerbahçe transfer gündemine, istifalar geldi, o istifaların ardından yeni yönetim kurulu belirlendi vesaire. Bunların bir formalite olduğunu söyleyen ve aynı zamanda sorgulanması gereken detaylar olduğunu söyleyen iki ayrı taraf bulunuyor. Galatasaray'da ne oluyor ne bitiyor konuşurken, geç mi kalındılar artık biraz daha sanki yerini, evet geç kalındı. Geç kalınmadıcılar da vardı mesela bu konuda değil mi transferde. Ama onlar da biraz da kendi düşüncelerini yine geç kalınıyor herhalde. Hala transfer yok gibi düşüncelere bırakmış gibi duruyor ama hala tabii burada erken olduğunu, Eylül'de Şampiyonlar Ligi'ni açan bir Galatasaray olduğunu, bunu unutmamak gerektiğini düşünen de bir kısım var. Tüm bunları değerlendireceğiz. Januz'un transferinden Galatasaray'da gidecek isimlere, Sanchez'e bir ilgi olduğuna tüm detaylarıyla değineceğiz, konuşacağız. Aynı zamanda Beşiktaş Midtjylland'la karşılaşacak dedik. Onunla girdik. Avrupa sahnesine çıkıyoruz Beşiktaş'ımızla, temsilcimizle. Avrupa Ligi 2. eleme turunda 21'de, saatler 21'i gösterdiğinde Dolmabahçe'de Tüpraş Stadyumu'nda Midtjylland'ı ağırlayacak temsilcimiz Beşiktaş. Başarı dileyelim. Tabii oraya ilişkin de detayları konuşacağız. Oraya ilişkin detayları konuşurken İbrahim Yavuz da teknik anlamda daha da işin içerisine girdiğimiz Başakşehir'i, Beşiktaş'ı, Fenerbahçe'yi, temsilcilerimizi konuştuğumuz bir bölüme de gireceğiz ama ikinci saatte o. Onun yanında Trabzonspor gündemi. Trabzonspor gündemini de yine aynı şekilde Yunus Aydın'la değerlendiriyor olacağız. Yunus Aydın, selamlar, hoş geldin diyeyim daha da uzatmadan.
10: Hoş bulduk, selamlar, iyi yayınlar.
9: Ben Ertuğrul Doğan'ın açıklamalarıyla, Kulüpler Birliği adına yapılan o açıklamayla başlayayım. Dinledin az önce şahit olduğunu, yine aktardıklarımıza gündeme. Neler söylersin?
10: Ya öncelikle dediğim gibi aslında iki ayrı fikir var abi. Yani birincisi İsmail Kartal'ın söylediği fikir. İkincisi de Kulüpler Birliği Başkanı Ertuğrul Doğan'ın aslında fikirden ziyade daha bilgi gibi referans alabileceğimiz değişmeyecek açıklaması. Çünkü yani Ertuğrul Doğan hem bir kulüp başkanı olduğu için hem de Kulüpler Birliği'nin başkanı olduğu için federasyonla elbette direkt olarak temas halinde. Yani şimdi bizim yabancı kulübüyle alakalı bildiğimiz iki net bilgi şu. Öncelikle büyük takımlar Galatasaray ve Fenerbahçe bu konuda başı çekiyorlar. Yani yabancı kulübün değişmesini istiyorlar. Bu konuda net bir fikir birliği var aslına baktığın zaman. Ancak Galatasaray ve Fenerbahçe'nin bu konudaki fikirlerinin yeterli olup olmayacağı konusunda da belli bir belirsizlik var ortada. Şimdi bugün itibariyle İsmail Kartal'ı değişecek diye az önce senin de bahsettiğin aslında 12+2 de olabilir açıklamasının sonrasında bir hayli hani İsmail Hoca bir şey mi biliyor algısı oluştu ama benim federasyona yakın taraftan aldığım açıklama, federasyon yetkililerinin aslında verdiği açıklama şu: eğer bu konuda bir fikir birliği oluşursa, şampiyonlar giden takımlarda, Anadolu'da düşmeye aday takımlarda yabancı kuralı konusunda değişikliğe yönelik bir fikir birliği oluşursa federasyon bunu onaylar.
9: Bir ama fikir birliği, bir fikir birliği gibi, var gibi de duruyor tabii ama bu ne kadar federasyonu etkileyecek, bu konudaki durumdan geri adım attıracak, onu tartışıyoruz esasında tam da.
10: Ben altı Anadolu kulübü istemiyor diye biliyorum. Yani

0: Yani net bir şekilde haklısın. Bunlardan da biri Trabzonspor bu arada. Artık son genç
1: Hayır, orada Ertuğrul Doğan, şunu şuraya geleyim. Ertuğrul Doğan az önce açıklama yaptı. Yunus Aydın. Trabzonspor olarak da biz bunu destekledik. Çünkü dört büyük diğer büyük takımlar destekliyordu ve genel olarak bir destek vardı. Bu kuralın değişmesine yönelik biz de bunu desteklemiş olduk. Diğer takımların isteğini bu anlamda destekliyor olduk dedi. Kaldı ki ele en kuvvetli olan takımlardan biri diyebilir miyiz Trabzon için? Gerçi son transferlerle pek öyle oldu mu bilmiyorum. Da genç ağırlıklı olduğu için yine eli en yakın o konuda rahat olan takımlardan biri. Ama oradaki bilgiyi düzelteyim ben. Ertuğrul Doğan direkt kendi ağzından biz kulüplerin ağırlıklı olduğu noktayı destekledik.
0: Ama bence açıklamayı biraz daha geçmiş zaman için yaptı. Ya bugüne kadar destekliyorduk gibi demek istiyor bence. Yani bugün gelinen noktada net bir şekilde ben Trabzonspor'un desteklediğini ve istediğini düşünmüyorum. Çünkü dediğin gibi en gençleşme yönelinde yani çok net bir genç kadro var. Çok başarılı bir genç kadro var ki kadro mühendisliğini de aslında bu doğrultuda yapıyor.
1: Şöyle hemen bence okuyorum. Artık... Hemen okuyorum. Kulüpler artık planlamasını yaptı. Trabzonspor kural değişsin diye oy vermişti diyor. Mesela Ertuğrul Doğan bak değişsin diye oy vermişti diyor. Yani kuralın değişmesini evet, biz de istedik diyor. Burada biz de etkendik. Şöyle devam ediyor. Biz de destek verdik ama biz de yapılanmamızı bu kurala göre yaptık diyor. Trabzonspor bu saatten sonra değişikliğe sıcak bakmıyor diyor. Tamam bugün için bunu diyor ama zamanında değişmeyi desteklediğini söylüyor. Senin dediğine de çıkıyor iş biraz.
0: Ya bence şöyle zaten aslında değişmemesi lazım konusunda bütün kulüpler müthiş bir fikir dili yapıp değişmesi gerektiğini söylemişlerdi. Bence kesinlikle değişmeliydi. Ama gerçekten hani şu an artık maç başladıktan sonra kural değişmeye çalışıyor gibi bir durum var. Ve bu kuralın ister istemez de büyük takımlara yarayacağı da net bir şekilde aşikar. Şu an Galatasaray'da bugün itibariyle, Fenerbahçe'de bugün itibariyle yabancı kuralı konusunda sıkışmış durumdalar. Ki Fenerbahçe en belirgin şişliği yaşayan takım bu konuda. 16-4 olması gereken yerde 17+7'si var Fenerbahçe'nin. Yani ama hani Ertuğrul Doğan'ın da söylediği gibi yani şu an bütün takımlar planlaması ona göre yapıyor. Bir, Trabzonspor bu yaptığı planlamanın maddi anlamda çok iyi karşılığını aldı. Yani baktığın zaman işte Olay'ın satışı, Augusto'nun satışı, yani Trabzonspor'un şu an ileri. Bir de Pina var mesela. Pina'ya da çok yüksek teklifler var. Bu nedenle hani ben bugünden sonra bu kuralın çok değişebileceğini düşünenlerden değilim ama Galatasaray ve Fenerbahçe'nin değişsin diye bastırıyor olması elbette bütün güç dengelerini hani değiştirebilir. Ama şu da hani gerçekten ortada, özellikle Fenerbahçe için söylüyorum, hani gündem şu an yabancı sınır olduğu için. Ya biz şu an hatta daha bunu savunabilmek için 3-4 ay daha var. Bir yılda 3 farklı yönetim gördü Fenerbahçe. Her gelen yönetim oyuncuları getirdi ve müthiş bir kadro şişkinliği oldu. Yani işte bir başkan neden uzun bir süre görevde kalmalı ya da en azından bir yılda 3 başkan değişmemeli? Hani şu an en belirgin örneğini Fenerbahçe yaşıyor. Müthiş bir kadro şişkinliği var. Oyunculara doğru düzgün gelen teklif yok ve işte bir şekilde içerideki dengeleri maç anında, oyun anında değiştirmeye çalışıyor takımlar. Bu da tabii şu an itibariyle hani Ertuğrul Doğan'ın açıklaması dediğim gibi bence daha referans. Çünkü Kulüpler Birliği'nin başında sanki değişmeyecek gibi duruyor kural.
1: Öyle duruyor. Gelen mesajlarla ilerleyeyim. Yabancı kuralı değişecek olsa bile bunu İsmail Kartal'ın konuşmaması gerektiğini düşünüyorum. Ayrıca Aziz Yıldırım başkan niye bu kadar sessiz sence demiş. Aziz Yıldırım bunu tercih ediyor. Seçim sürecinde de bunu tercih etti. Böyle de devam ediyor. Ama nokta atışları var. Ama ben hep bak mesela burada bu mesajı şöyle destekleyeyim. Aziz Başkan'ın bu tercih ettiği iletişim, doğru iletişim tarzını, seçim sürecinde de şu anda da doğru olan iletişim tarzını, Fenerbahçe camiasına ve kendisine en az zarar verecek iletişim tarzını benimsemesini hep doğru buldum. Hala da doğru buluyorum. Diğer tarafta evet, hani biz basın mensupları olarak hep bir amamız olur ya, bir ama deriz ya, yine hep bir karıştırırız ya ortada. Yunus Aydın cümlelerimizde belki öyle algılanacaktır ama ya ben şunu görüyorum, İsmail Kartal bu Aziz Yıldırım'ın ilmek ilmek iletişim ekibiyle beraber ilmek ilmek işlediği ve çok güzel yönettiği bu iletişim stratejisini böyle sürdürürse açıklamalarını İsmail Kartal, bence biraz böyle oradaki krediyi iyi olacak. Oradaki bu stratejinin başarısına zarar veriyor olacak. Böyle yorumluyorum, böyle görüyorum. Ha, İsmail Kartal'ın hatası Aziz Yıldırım'a yazmaz ama Aziz Yıldırım'ın da bu açıklamalardan, bu davranışlardan, basın toplantısındaki bu sözlerden çok da memnuniyetle karşılayıp karşısında iyi konuştun hocam diye içten içe düşündüğünü düşünen tarafta değilim mesela. Onu söyleyeyim. Sen ne dersin bu konuda?
0: Aynı fikirdeyim. Kesinlikle aynı fikirdeyim. Yani İsmail Hoca bu gelişinde biraz bir farklı. Yani hani gelir gelmez bir Asensio ile büyük ihtimalle işte hepimizin gördüğü bir hani gerginlik var. Onun hazır olduğunu düşünmüyor. Yani 4 tane Şampiyonlar Ligi kazanmış oyuncuyla bir hani şey derdinde bir hani adeta bir itiş kakış durumunda. Ya onun haricinde bakıyorsun yani işte 12-13 saniye o mimikler, ya İsmail Hoca biraz daha farklı geldi bu gelişinde. Bence de Aziz Yıldırım çok memnun değildir bu açıklamalardan. Yani sessizlik stratejisi konusunda da ya ben çok katılıyorum. Yani Fenerbahçe'de hani senin de söylediğin gibi yani abi, sessiz olan herkes son süreçlerde seçimi kazandı. Saadettin Saran da öyle. Yani kazandığı seçimin öncesindeki Yüksek Divan Kurulu'nda konuşturulmadı. Ama bir yandan hani hiçbir şekilde konuşmadan çıkıp basın toplantısında da bir zerzenişte bulunabilirdi. Biz geldik, dinledik, raporlarımızı aldık, gidiyoruz dedi. Ve Aziz Yıldırım baktığında son seçim döneminde daha sessiz taraftı Hakan Safi'ye göre. Yani biraz daha sessiz iletişim politikası izleyenler kazanıyor Fenerbahçe'de. İsmail Hoca'nın o daha sakin, daha aklı selim görüntüsünün uzak bir İsmail Kartal dönemi görüyoruz Fenerbahçe'de. Dördüncü İsmail Kartal dönemi bu şekilde daha gergin başladı. Belki İsmail Hoca'nın plansız bir şekilde bir gecede telefonla buraya gelmesi, onun da daha bu göreve hani adapte olmasıyla belki daha alışık olduğumuz İsmail Kartal sakinliğine gelecektir. Ama dediğim gibi yani çok fazla Aziz Yıldırım'ın da bunu takdir ettiğini düşünmüyorum.
1: Peki. Şuraya geleceğim. Şurayı konuşacağım seninle. Yunus Aydın. Fenerbahçe'de bir yönetim kurulu değişikliği olmuş oldu. Bunu formalite tarafıyla esasında görmek gerektiğini söylüyor mesela İrfan 25. Bunun bir kriz ya da bir herhangi bir fikir ayrılığı olmadığını söylüyor İrfan 25. Böyle olduğu da biraz ağır basıyor. Sen ne diyorsun? Nasıl gördün bu yeni yönetimi ve aynı zamanda öncesinde gelen istifaları? Yönetim kurulunun hemen öncesinde gelmesi de zaten biraz da bunu doğruluyor gibi sanki.
0: Tabii tabii, yani hiçbir kriz yok aslında baktığın zaman.
1: Ama
0: tabii,
1: öyle yorumlayanlar yani, var ve bu bence hata üzerine hataya götürüyor insanı. Yani orada yanlış düşünülüyor.
0: Kesinlikle katılıyor. Yani mesela şimdi tabii çok popüler bir ismin ilk başta ayrılan tarafta olması ve 7 kişinin birden ayrılması. Yani Mahmut Uslu en başta zaten hani bir kere şunu söyleyelim. Mahmut Uslu'nun Fenerbahçe'deki görevi genel sekreterlik mesela. Yani eskiden mesela Ali Koç'un dönemindeki Burak Kızılan görevinde yani 2 numara gibi o görevine devam ediyor. İstifa edilen görevler futbol aşığı. Yani futbol aşığından istifa ediyorlar. Oraya da yeni yöneticiler gelinsin ve yeni yöneticiler de sıcak para girişi yapabilsin diye. 7 kişi istifa etti futbol aşağıdan. Mahmut Uslu, Ali Gürbüz, Erdem Sezer, İlker Halkun, Olcay Doğan, Ufuk Şansal ve Yavuz Selim Demir. Bu 7 isim istifa etti. Bu 7 ismin yerine de bu isimlere görece çok daha zengin isimler gelecek futbol aşağıya. Yani bu nedenle aslında sıcak para girişi ve hani baktığınız zaman da bu işin de önderi de Mahmut Uslu gibi oldu. Aziz Yıldırım'a en yakın isimlerden birisi genel sekreterliğe devam ederken bir yandan hani futbol aşağıdaki görevini boşaltması. Yani bu yani oraya biz benim de hani gözlemlediğim kadarıyla Feridun Bey gibi, Feridun Gençgel gibi daha zengin, daha varlıklı isimlerin geldiğini göreceğiz. Ama tabii yani bir anda yönetim kurulundan 7 istifa gelmişken futbol aşağıdan bir acaba bir şey mi oluyor hissine kapılmakta herkes de haklı. Ama bu isimler özellikle başta da Mahmut Usta olmak üzere kulüpteki üst düzey yöneticilik görevine devam ediyorlar. Hepsi yönetim kurulunda devam ediyorlar. Sadece futbol aşağıdaki görevlerinden ayrıldılar.
1: Evet. Yunus Aydın'la bağlantımızı sürdürüyoruz. Yunus Aydın'la yayınımıza devam ediyoruz ve Fenerbahçe'yi konuşuyoruz. Fenerbahçe'yi konuşurken transfere de kısa bir değinelim isterim. Hala Fenerbahçe'de bir santrfor bekleniyor ki Jirasin'in adı yeniden gündem oldu. Ya da o biraz da bana mı öyle geliyor Yunus Aydın?
0: Yani Jirasin hala o kadar listede var. 40 milyon euro Fenerbahçe'nin verirse Jirasin'i alabilir durumda hala, ama ben Fenerbahçe'nin Jirasin'e 40 milyon euro vereceğini düşünmüyorum. Zaten şimdi artık ilk başta Fenerbahçe daha bir pivot santrofordan ziyade daha kanat oynayabilen bir hücum oyuncusu Vedat'ın da önüne geçebilecek. Tabii bu isimler konuşulunca herkes aklına ilk başta Rashford geliyor. Rashford da gündemde olan isimlerden birisi. Daha çok şu an pivot santroforlardan ziyade Oli Watkins ve Onuachu'nun isimlerinden ziyade biraz daha Rashford ismi de gündemde. Fenerbahçe kanat oynayabilen bir tarafı tamam Greenwood'la kapattı. Diğer tarafta da Kerem'in önüne bir oyuncu aslında almak istiyor Fenerbahçe. Rashford eğer kulübüyle Manchester'la kampı iyi geçiremezse Ağustos döneminde bence Fenerbahçe'ye de görüşebilir. Fenerbahçe'nin ilgisi var. Ama diğer taraftan daha pasif olarak Onuachu, Watkins ve aynı şekilde de Cirasi ile görüşmeye devam ediyor Fenerbahçe. Aslında Cirasi durumu birazcık şöyle artık. 40 milyon euroyu verip Fenerbahçe alabilir durumda. bunu verebilecek mali durumu da var. Onun açı kısmı şöyle. 20 milyon euroya yakın Fenerbahçe 15-20 milyon euro arası bir teklif yapıyor Trabzonspor'a, ama Trabzonspor bunun üstüne Oğuz Aydın isteği de var. Oğuz

0: Galatasaray'ına karşı Onuaşı takasından bağımsız da Trabzonspor'un ilgisi var. Ama İsmail Hoca Oğuz Aydın'la alakalı olumlu bir rapor veriyor. Fenerbahçe eğer Onuaşı konusunda artık Santrafor'da iyice çaresiz kalırsa Oğuz Aydın'ın takasta kullanabilir. Onuaşı biraz daha artık Trabzonspor tarafında, yani totali nakit artı verilen oyuncunun değeriyle birlikte 30 milyon euroyu bulursa Onuaşı'yı bırakabilirler. Ama şu an itibariyle Trabzonspor Onuaşı'ya gelen bütün teklifleri, 20 milyon euroyu bulmadı hiçbir teklif, hepsini reddetti. Ama dediğim gibi 30'u bulursa Onuaşı için teklif kabul edilebilir Fenerbahçe. İstiyor Onuaşı'yı ama şu an için öncelikle Rashford, Watkins ve Cresci, bu isimler daha gündemde.
1: Peki. Yunus Aydın, Galatasaray gündemine geçeceğim. Galatasaray gündemine Can Uzun'la geçeceğim. Orada bir gelişme var mı? Sendeki detaylar neler?
0: Kulübü halen 50 milyon euronun üstüne bonservis istemeye devam ediyor. Benim de hani öğrendiğim, gözlemlediğim kadarıyla Galatasaray bu parayı vermeyi asla düşünmüyor. Galatasaray bu tarz bonservise de çıkmamak için zaten şu an Can Uzun'a göre daha yüksek isimleri de aynı şekilde bekletiyor, anlaşmaktan uzak kalıyor. Benim gözlemlediğim Can Uzun Galatasaray transferi olmayacak gibi. Kulübünün ciddi bir şekilde düşmesi lazım. 30-35'lere düşmesi lazım. Çünkü hani oyuncu da maalesef milli takımımız Dünya Kupası'nda çok ileri gidemediği için o da değerini arttıracak bir performans gösteremedi. Ama hani kulübü de 50 milyon eurolardan açıyor kapıyı. Galatasaray buralara çıkmadığı sürece bu transferin sonuçlanması zor gibi duruyor. Galatasaray tarafı da kesinlikle çıkmayacağını söylüyor. Greenwood Fenerbahçe hikayesindeki gibi, yani bu sefer kulübü Galatasaray'a deyip tamam biz 10-15 milyon euro daha ucuza vereceğiz, gelin alın derse Galatasaray 30-35'leri almak isteyebilir. Ama 50 milyon eurolarda olduğu sürece asla satacaklarını ben düşünmüyorum. Diğer tarafta Galatasaray oyuncu almaktan önce şu an bugün Ultra Aslan'ın mesela açıklamasını da gördüm. Galatasaray'ın hani kaybedecek bir dakikası yoktur üzerinde. Dursun Özbek bu konuda aynı fikirde değil. Galatasaray daha sakin bir politika izliyor. Önce ellerindeki işleri bitirmek istiyorlar. Örneğin Lemina belirsizliği sonuçlandı. Direkt Dursun Özbek'in kendi isteğiyle, net bir şekilde kararıyla gitti ve Lemina ile konuştu, menajeriyle konuştu, takımda tuttu oyuncuyu. Diğer tarafta Galatasaray'da şu an bir Singo belirsizliği var. Yani oyuncuya 20-25 milyon euro teklifler gelirse satacak Galatasaray. Şallai'ye gelen teklifler var. Sané'ye Arabistan'dan gelen teklifler var. Galatasaray almaktan önce hep söylüyorum, satışı yapmaya daha bence yakın duruyor. Galatasaray'ın acelesi yok. Yani şu an kadrosu zaten lig için yeterli. Ama yapacağı hamleleri Şampiyonlar Ligi'nde bu sene Liverpool'a, Juventus'a karşı aldığı galibiyetlerin birisini yapabilmek için istiyor. Bunlar da nasıl transferler? Evet, Bruno Fernandes gibi transferler. Leao transferi için Galatasaray masada, kulübün 50 milyon euroya yakın beklentisi var Milan'ın. Bunlar için görüşüyorlar. Bu transferler de çok kolay gerçekleşmiyor. Bence Galatasaray'da bir transfer haberi duymamız daha bir haftaya yakın alacaktır diye düşünüyorum.
1: Biraz daha zaman var dediğin noktada biraz orada tabii sabırlar Galatasaray'da ne düzeyde onu da sorgulamak gerekiyor Yunus Aydın. Dediğin gibi taraftar grubundan da gelen açıklama Galatasaray'da ayrıca düşündürüyor orayı. Sence biraz böyle haksız bir eleştiri yapılıyor mu yoksa orayı biraz daha deşersek seninle?
0: Ya Dursun Özbek yönetimi için ya ben şöyle düşünüyorum. Şimdi Galatasaray yönetimini, Galatasaray taraftarını aslında ben her sene hani bir dışarıdan gözlem olarak, ya bu yönetim 4 senedir size şampiyonluk getiriyor. Yani hani biraz da sabır ve
1: Evet.
0: güvenin diye bakıyorum.
1: Evet.
0: Diğer taraftan da, ya da Okan Hoca'ya da aynı şekilde. Yani Okan Hoca'nın istifasını isteyen bir grup falan var. Hani aslında baktığın zaman dışarıda Fenerbahçe'de Beşiktaş'ta 4 sene üst üste şampiyon yapsa zaten Yoğurtçu Parkı'na dikilecek yani heykeli Fenerbahçe'de. Zaten şu an öyle bir camialar arasında taraftar bilinci farkı var. Diğer tarafta Galatasaray taraftarına kızarken, tırnak içinde söylüyorum hani eleştirirken, diğer taraftan da hayranlıkla bakıyorum. Çünkü diyorum ki Galatasaray taraftarına başarı oluşturan, Galatasaray'da başarı kültürünü oluşturan şey de tam olarak bu. 4 sene üst üste şampiyon yapan yönetim hani her hafta bir ultimatom yiyor taraftar grubu tarafından. Ya yani her hafta bir eleştiri var. Yani bu da sürekli yönetimi diri tutuyor. Okan Hoca'yı diri tutuyor. Taraftarın istekleri gitmiyor. Zaten geçtiğimiz sene baktığımızda bunu sadece medya ya da işte futbolla ilgilenen insanlar düzeyinde değil. Yani futbola sadece taraftar gözüne bakan herkes bile Galatasaray'da zaten ligi cebimize koyduk, Avrupa mantığıyla hareket edelim gibi bir yönetimden isteği vardı. Ve Galatasaray bunu da karşıladı. Transferler, Osimhen, her ne kadar istenilen anlamasa da Wilfried Tsingo, bu doğrultuda yapıldı. Leroy Sané keza. Ama Galatasaray taraftarı aynı şekilde sabırsızlığını yönetimi bu şekilde hissettiriyor. Ama yani Dursun Özbek'le Ultra Aslan'ın ya da Galatasaray taraftarlarının ilişkisi gel

gergin bir baba oğul gibi sene sonunda güzel bir şekilde sonuçlanarak bitiyor. Yani Dursun Özbek biraz daha sabrediyor, geç veriyor. Yani bekletiyor taraftarı ama hani işte güzel transferler yapıyor, Osimhen gibi. Hani biraz daha

0: Galatasaray'da bir iddia o ki, dinleyicimiz Ramazan Keserci sormuş mesela. O da Instagram'dan az önce bildirimi gelince telefonuma baktığımda gördüm. Ona da selamlar. Instagram Sayerberk'ten de mesajlarınızı iletebilirsiniz. Buradan ilettiğiniz gibi Sayerberk Instagram hesabından da takip edebilirsiniz. Oradan konu, görüş, önerilerinizi aynı zamanda belirtebilirsiniz. Instagram Sayerberk ve X yani Twitter Sayerberk'ten takibi alın lütfen, memnun olurum. Ramazan Keserci mesela Instagram'dan yazmış bana ve der ki Galatasaray'daki durgunluğun sebebi sizce ne? Galatasaray'da para problemi var. Bu yok diyen orada biraz işi kıvırıyordur, onu söyleyeyim sizlere. Galatasaray için bir iddia ki o da bugün işte gündeme gelen bir iddiaydı. Bunu bilmiyorum ama iddia edildiği için bu söylemime ek olarak, örnek olarak da gösterebilirim sanki iddiayı. Maaşların ödenebilmesi için bir kredi çekildiği yönünde bir haber dahi bugün gördük. Bunu söyleyelim yani, orada gelen detaylar böyleydi. Bu haber de hali hazırda Ali Naci Küçük'le yayın yaptığı sırada Haluk Ürekli'nin 343 dijital platformunda da YouTube kanalında da dile getirdiği bir haberdi, onu da söyleyelim. Yani Galatasaray'da durum böyleyken ben buradan okuyorum, para kısmından okuyorum haliyle durumu, olayı, konuyu. Ama taraftarlar biraz da ya nasıl para yok, Osimhen'i nasıl aldık o zaman, Sané ile nasıl başladık geçen sene transfer sezonuna, yine benzer şeyler bekliyoruz'u sorguluyor, istiyor gibi. Yunus Aydın, ne diyorsun bu bakış açısıyla?
1: Yani aslında Galatasaray'ın bu işi finansal olarak şimdi senelerdir söylediğimiz işte Fenerbahçe hep zengin baştan geliyor. Ya da Fenerbahçe'nin yönetim kuruluna baktığımızda işte mesela Ali Koç dönemini örnek alalım. Yani işte Hamdi Bey vardı, Acun Bey vardı. İşte çok aslında maddi olarak yukarıdan isimler görüyorsunuz. Şimdi stat sponsoru Hamdi Ulukaya'nın ciddi bir desteği var. Galatasaray bugüne kadar bu işin geldiği süreçte gerçekten başarıları ve birçok futbolda ilkleri yaparak, mesela nedir? İşte ara tribünlere LED ekrana reklam almak gibi. Galatasaray Ticaret'in böyle bir planı vardı mesela. Bunu harekete geçirdiler bir yılda. Ya da nedir? İşte şimdi baktığımızda Galatasaray'ın kafe restoran projesi gibi ilkler yapmaya çalışıyorlardı. Şimdi Galatasaray'ın Osimhen gibi, Sané gibi yıldızları getirmesi ve sonrasında bu işlerin Şampiyonlar Ligi'nde başarı olması Galatasaray'a şöyle hamleler de yaptırdı. Örnek veriyorum, Galatasaray forma sponsorunu sene içerisinde bu haber olmuştu zaten aradı ve dedi ki biz mevcut sözleşmeyi bozmak istiyoruz çünkü biz bu formanın altına çok daha büyük yıldızlar getirdik. Ya bize vereceğiniz parayı arttırın ya da biz çıkıp rakip firmaya gidiyoruz. Rakip firma da bunun hatta işte cayma bedelini de ödeyecek diye bir blöf yaptı ve firma bunu kabul etti. Galatasaray'ın aldığı parayı arttırdı. Galatasaray bu tarz ticari işlerde başarı elde ederken sürekli aslında zengin yönetici ya da kulübe para veren yönetici olmamasını kapatmaya çalışıyordu. Ki bence bugün geldiğimiz noktada da Galatasaray'da başkandan sonra Erden Timur'un yönetimden ayrılmasıyla birlikte Galatasaray'da para veren yönetici problemi var. Senin de söylediğin gibi abi. Yani Galatasaray'da bir maddi problem var. Zaten geçen sene de şampiyonluk primlerinin daha ödenmediği, maaşların 2 ay geriden geldiği söyleniyordu. Bu bugün itibariyle hani hem Ali Naci abinin hem Haluk Ürekli'nin birlikte yaptığı işte programda Haluk Ürekli'nin attığı ortaya iddia, söylediği sözler, yaptığı haber yani çok teyide muhtaç, çok doğrulanmaya muhtaç. Galatasaray Kulübü'nden mutlaka bu konuda bir geri bildirim olacaktır. Ama yani dışarıdan gözlemlendiği kadarıyla Galatasaray'ın çok net bir finansal problemi var gibi gözüküyor. E tabi Osimhen transferi, Sané, işte Uğurcan'a verilen para, bunların bir yerde yöneticiler tarafından yani bu kulübe karşılıksız cebinden koyanlar olmadığı sürece bir yerde patlak vereceği ne yazık ki ortada. Sanki bu sefer Galatasaray böyle bir sıkıntıya girmiş gibi ama sezonun başlamasıyla birlikte gelecek aktif Şampiyonlar Ligi gelirleri de elbette Galatasaray'a can suyu olacaktır. Ama her zaman söylüyoruz, bizim artık ülkemizde ne yazık ki yani kulüplerimiz işte o kadar ciddi paralar harcamaya başladılar ve o kadar bunun tersinde satışlar yapıyorlar ki Galatasaray bunlardan birisi. Trabzonspor'a baktığın zaman işte daha 2 ay içinde 50-55 milyon euroluk satış yaptı. Fenerbahçe'de çok eleştirsek de Ali Koç döneminde Elif Elmas gibi, Ferdi gibi, Arda gibi çok büyük satışlar yapıldı. Vedat gibi. Ama gelinen noktada Galatasaray'ın bu denli büyük satışları da yok. Hatta Galatasaray'ın Ocak ayında çok ciddi bir sıcak para girişi olabilirdi Barış Alper'le birlikte. Galatasaray bunun da mesela kapısını kapattı. Galatasaray'da şu an karşılıksız para veren yönetici olmamasının büyük bir zorluğu var. Bunu yaşıyorlar. Ama tabii bu denklemden bu sefer sadece store gelirleri ya da loja gelirlerini önden almak gibi. Çünkü Galatasaray'da bir sene önce birçok loja sahibine gidilip 2 yıllık loja paraları da peşin alınmıştı. İstediler gidip. Bunu birçok yönetim yapıyor bu arada. Hani bunda çok bir sıkıntı

0: bir durum yok. Şu an dediğim gibi en belirgin eksik para veren yönetici, hatta yöneticiler grubunda çok büyük bir sıkıntı var. Fenerbahçe şu an bugün futbol AŞ'de 7 yönetici değiştiriyor, 7 tane sıcak para girsin diye. Galatasaray'da şu an bunun problemi çok belirgin.
1: 500 milyon euro nereye gitti o zaman Berk şimdi demiş dinleyicimiz. Yani onu ben mi cevaplamalıyım mesela? Ya da bana mı sormanız gerekiyor mesela diye bir sorayım böyle. Galatasaray konusunda dedik ya hani para yok belli ki, problem var belli ki diye Yunus Aydın. Ama haklı olarak dinleyiciler de o para nereye gitti diye böyle dile getiriyor. Tabii bize sormuyor onu da bunu dile getiriyor. Ali Yağızan bize mesajını iletmiş. Dikkat edelim sonra paralar nerede tezahüratlarına dönmesin işler. Geçmişte dört büyüklerde olduğu gibi. Diyor dinleyicimiz, işin böyle bir meali, öyle söyleyeyim. Galatasaray taraftarı ve taraftar grubu Ultras'tan o kadar çok eleştiri yapıyor ki artık yönetim için bu yönde gelen eleştiriler sıradanlaşıyor demiş dinleyicimiz. Katılıyor musun buna?
0: Kesinlikle katılıyorum. Yani kesinlikle katılıyorum. Yani her hafta yani gerçekten hani bir de dediğim gibi şimdi günlük hayatta başarıyla örtüşmezse yönetim, çıkın her gün açıklama yapın. Ya bunda hiçbir problem yok. Aksine hani dediğim gibi taraftarı hani bir şekilde motive edersiniz, bu işin içine entegre edersiniz, ama yani ben gerçekten 4 sene üst üste şampiyon olan bir yönetimin yani biraz daha kredisi olması gerektiğini düşünüyorum. Ama dediğim gibi bir yandan da taraftarın yani sınırsız güven vermediği zaten ortada. Bunda bir problem yok, zaten camiayı diri tutuyor, ama bunun açıklamaların yapılma sıklığı yani artık her hafta olmaması lazım. Yani her hafta açıklama bence de evet biraz ciddiye alınmasını arkada bırakıyor diye düşünüyorum.
1: Peki oradan Trabzonspor gündemine de geçeceğiz. Beşiktaş'ı ve Trabzonspor'da konuşacağız ama hızlıca mesajlara şöyle tekrar baktığımda der ki bir dinleyicimiz Berk Bey yayınlar, eğer Fenerbahçe Galatasaray kuralın değişmesini istiyorsa TFF bu iki kulübün istediği yönde karar vermeli. Ligde total sayıyı belirlemek için bulunan bir takımla bu iki kulüp aynı seviyede tutulamaz. Avrupa'da Türkiye'nin temsilini yapan bu takımlar var sonuçta demiş. Böyle bir görüş var Yunus Aydın mesela. Merhaba Yiğit, ben Beşiktaş taraftarıyım. 18 kulüp başkanının olduğu ligimizde bu kuralı konuşmak İsmail Kartal'a mı kalmış? Bu konuşmayı ya da bu soruyu kendi başkanına bırakıyor olması daha profesyonel olduğunu gösterir. Kameraların karşısına geçtiklerinde hepsi kendilerini kaybediyor demiş. Selamlar, Fenerbahçe'de neler oluyor öyle demiş, konuştuk. Berk Bey, Sayın Baş, konuştuk bu arada neler oluyor kısmında, umarım düşüncelerinize bir nebze böyle cevap olmuştur konuştuklarımız Hasan Bey. Berk Bey, Sayın Başkanız Yıldırım'ın seçimde Türkiye'nin Fenerbahçe ihtiyacı var felsefesinin arka planda çalışmasını yaptığı çok nettir. Arka planda hiç Fenerbahçe'nin hakkını savunuyordur mutlaka demiş. Emin olun Mustafa Bey ben demiş. Teşekkürler Mustafa Bey mesajınız için. Berk kardeşim, şükür kavuşturana demiş Beyoğlu'ndan Erdem Bey. Ya neredeydik, buradaydık. Bir dakika skora giriyoruz hafta içi Beşiktaş ya da Fenerbahçe maçlarının dakika skorunda oluyoruz. Siz de o sırada dinlemiyor oluyorsunuz. Aa, belki bugün yok da oluyor. Belki burada, her daim burada. Cihan burada, Göksen'in burada, Can burada, bizler buradayız. Hepimiz buradayız şimdi. Tek tek saydırmayın tüm isimleri. Ben Hüseyin Mecit, hoş gelmişsin demiş dinleyicimiz Hüseyin Bey haber masasına. Allah işini gücünü rast getirsin, iyi ki varsın Berk demiş. Şimdi bu mesajı geldi okuma, okumadan geçmeyeceğimiz mesajlardan biri. Ne güzel mesajlar değil mi? Güzel temenniler. Bak Berk'cim, bu fırtına öncesi sessizliktir. Yaz bir kenara demiş. Böyle bu ses tonunda, bu tonda okumak gerekiyordu Alihan Bey'in, Ali Yağızan daha doğrusu mesajını. Bak Berk'cim, bu fırtına öncesi sessizliktir. Yaz bunu bir kenara diye bir mesajı var bize. Galatasaray konusunda bu maddi kısmı konuştuğumuz anda. Yunus Aydın, gelen mesajlara bir yorumun var mı? Yoksa reklama gideceğim, ardından devam edeceğiz.
0: Yani çok kısa, sadece Hacı Osmanoğlu yani federasyon kabul ediyorsa gibi bir olayla ilgili söylemek istiyorum. Yani evet, mevcut federasyonun Galatasaray'la zaten problemleri var. Fenerbahçe'de zaten Aziz Yıldırım'la İbrahim Hacı Osmanoğlu'nun ortak bir zeminde buluşması çok zor. Ya bu iş gerçekten olursa sadece bu konjonktürde Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı'nın Fenerbahçe ve Galatasaray'ı arayı düzeltme isteğine olur diyeyim.
1: Peki, Beşiktaş'tan bir açıklama geldi bu arada. O açıklamayı paylaşayım, son dakika açıklaması, kısa bir açıklama. Hızlıca onu paylaşayım, öyle reklama gideyim. Beşiktaş Futbol Yatırımları Sanayi ve Ticaret AŞ'den kamuoyunu Kamuyu aydınlatma platformuna gönderilen açıklama şöyle demiş. Şirketimizin yönetim kurulu üyesi olan Sayın Veysel Ahmet Çağlar yönetim kurulu üyeliği görevinden 23.07.2026 yani bugün tarihi itibariyle istifa etmiştir diyor. Orada yönetim kurulu üyesi Veysel Ahmet Çağlar'ın yönetim kurulu üyeliğinden istifası bu şekilde dile getiriliyor. Onu aktaralım. Onu sizlerle paylaşmış olalım. Kamuoyu aydınlatma platformundan kamuoyu aydınlatma platformuna yapılan bildiride daha doğrusu oraya gönderilen açıklamada. Araya gidiyoruz. Aranın ardından kaldığımız yerden Beşiktaş'la devam edeceğiz.
2: Berk Sayar'la haber masası devam edecek.
3: Reklam

0: Zamanı geldi. Yönetim ücreti ödemeden yatırım yapmak istediğim için ben de artık QNB'ye geçiyorum.
1: Piyasada bir ilk olan yeni müşterilere özel QNB Portföy YMK Para Piyasası TL özel fonuyla yatırımlarını %0 yönetim ücreti avantajıyla değerlendirmek isteyenler. Sizi de QNB şubelerimize bekleriz. Detaylı bilgi qnb.com.tr'de.
2: Reklam bitti. Reklam. Reklam.
3: Böyle bir dünya var.
4: Dünya Katılım Bankası'nda altın birikiminize yüksek kar paylaşımı oranı veren altın katılma hesabı var. Hepimizin dünyası.
3: Dünya Katılım var.
5: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun.
6: Eminim. Ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
3: Böyle bir dünya var. Dünya Katılım var.
2: Reklam bitti.
7: Kulağınızdan gol sesi eksik olmasın. Türkiye'nin en genç spor radyosu. Radyo Gol.
8: Berksay'da haber masası devam ediyor.
9: Haber masasında kaldığımız yerden devam ediyoruz. Yunus Aydın'la birlikte Beşiktaş'ı konuşarak devam edeceğimizi söylemiştik. Michelin karşılaşması öncesinde Beşiktaş'ın şansını nasıl görüyor, nasıl değerlendiriyor maç önünü diye soracağım ama Beşiktaş'ın da Nübel'in kalede olduğu, Mourinho'nun sağ bekte, Rıdvan'ın sol bekte, Yalo ve Agbadu ikilisinin stoper tandeminde olduğu, Salih Orkun Kartal Kayra ortalarının beklendiği, Çerni ve İlhan kanatlarının olduğu ki Oh'un da ileri uçta olduğu bir 11'i bekleniyor. Tabi orada Salih, Orkun, Kartal ortalarının beklendiği dediğim yerde bir tık böyle bir duraksadım. İsmail Kartal'ın 12+2 olabilir bilinmez dediği, hani o bölüm vardı ya burada 10 saniye kadar bir uzun duraksadığı, orada zaten çokça konuştuğumuz bir bölüm, ona benzedi biraz da işin esprisi ama ortalığını böyle de olmayabilir şeklinde düşünerek duraksadım. Böyle de olmayabilir ortalan. Onu söyleyeyim ama muhtemel 11'de Nübel, Mourinho, Agbadu, Diallo, Rıdvan, Salih, Kartal, Orkun, Çerni, İlhan ve Oh var. Bunu aktaralım. Michelin karşısında Beşiktaş'a başarı diliyoruz temsilcimiz adına. Dakika skorda maç önüyle 20-21 arasında. Maç anında ilk yarı ve ikinci yarıda, aynı zamanda devre arasında. Maç sonunda Can Genç sizlere radyo gol frekanslarında tüm detayları aktaracak. Sevgili kardeşim, kıymetli meslektaşım Can Genç stüdyoda mikrofonda olacak. Ona devredeceğim yaklaşık 1,5 saat sonra yayını. Yunus Aydın, Michelin'de başladım. Bu akşamki karşılaşmaya döndüm. Neler söylersin, söz sende.
10: Yani temsilcimizin net bir şekilde favori olduğu bir maç olduğunu düşünüyorum. Ancak şunu da söylemek gerekiyor. Yani bu seviyede bir Avrupa Ligi ikinci eleme turu içinde zor bir rakip çekti Beşiktaş. Yani Michelin'le hani grup seviyelerinde karşılaşsanız da çok, yani Michelin'in burada ne işi var diyeceğimiz bir takım değil. Ama tabii ev sahibi olmamız, Beşiktaş'ın şu an itibariyle yaptığı transferlerin gerçekten adından ses getiriyor olması önemli. Ve hani gerçekten Beşiktaş'ın şu an itibariyle daha hazır bir takım olduğunu, daha iyi bir takım olduğunu söylemek gerekiyor. Tabii eksiklerimiz var. Beşiktaş tarafının eksikleri var. Udokai cezalı, Endidi sakat. Bu iki isimden yararlanmayacak Beşiktaş tarafta. Beşiktaş Trossard'da kadroda yok. Bunlardan bahsetmek gerekiyor. Üç önemli eksik Beşiktaş için.

0: Ama az önce senin saydığın muhtemel 11'di abi. Yani gayet yeterli Michelin karşısında kazanmak için olduğunu düşünüyorum. Tabii Vincenzo Italiano'nun ilk maçı. Kendi taraftarının önünde çıkacak. Bu da çok önemli. Ben güzel bir başlangıç yapacağını düşünüyorum Beşiktaş'ın. Şu an itibariyle Beşiktaş'ın tam anlamıyla kadrosunun yeni sezonu Avrupa'da başarıya, Süper Lig'de başarıya yeterli olduğunu söylemek güç. Tabii ki Beşiktaş tarafının işte şu an Muhammed Salah gibi ya da bence bir santrofor daha gibi, işte şu an ismi geçen örneğin Vlahovic gibi isimlere ihtiyacı var. Mutlaka bence stopere de bir takviye yapmaları lazım. 3 tane daha ilk 11'e takviye yapmaları gerektiğini düşünüyorum. Ama şu an itibariyle kadrosu bence net bir şekilde kazanmak için yeterli olacaktır. Michelin karşısında, ama tabii işi diğer tarafta riske atmamak için şüphesiz ki yani yapılması gereken şey bugün farklı bir şekilde kazanmak. Fenerbahçe'de baktığın zaman net bir şekilde daha iyi bir oyun oynadı ama risksiz bir skor almadı. Tabii maçla alakalı ilginç bir bilgi, yani Michelin'de Goesung, bizde de Wang, yani o oynayacak ilk 11'de. İki tarafında santroforları Güney Koreli, dünya futboluna çok denk gelen bir şey değil aslında.
1: Ve bunun yanında tabii dünü de biraz Başakşehir İnter Turku maçını da konuşmak gerekir. Bir birlik, bir beraberliği vardı temsilcimizin. 1-0'lık üstünlüğüyle başlayan Fenerbahçe'nin Gornik Zabrze karşılaşmasıyla başlayan, hatta basın toplantısı kısmıyla da gündemi belirleyen o karşılaşmanın ardından bir birlik beraberlik Başakşehir'de ve bu akşam Michelin karşısında Beşiktaş tabii. Tüm bunları da biraz böyle özetiyle değerlendirelim isterim. Başakşehir'le devam edelim isterim Yunus Aydın.
0: Biz genelde Ağustos ayında, Temmuz ayında oynadığımız maçları 4'te 4'lerle 5'te 5'lerle açardık. Başakşehir erken bir beraberlik yaşadı. Zaten ilk gol yedikten sonra geri döndü. Başakşehir'in işi biraz daha zor bence. Nuri Hoca bence şu an tam olarak istediği gibi hazırlayabilmiş değil takımı. Yani fizik kalite olarak çok geride gördüm Başakşehir'i. Tabii hani buna karşısında oynadığı takımın fizik kalitesinin yüksek olması da çok etkili ama bence şu an Nuri Şahin'in hayal ettiği fizik kalitede değil takım. Geçen seneki kadar hazır görmedim açıkçası Başakşehir. Yani zaten kendi sahasında içeride berabere kaldıktan sonra da hani zor bir deplasmanda şüphesiz aynı şekilde takımı bekliyor olacak. Yani Fenerbahçe ve Beşiktaş'a göre, hani tabii Beşiktaş'ın maçı oynanmadan söylüyorum, biraz bence Başakşehir'in işi zor. Fenerbahçe tarafında, Fenerbahçe duran toptan gelen bir golle kazansa da çok net bir şekilde Gornik Zabrze'ye üstünlüğünü belli etti. Fenerbahçe'nin orada da takılmadan turu geçeceğini düşünüyorum. Ama hani daha farklı bir skor şüphesiz ki herkes tarafından bekleniyordu. Sezonun açılışında yani taraftar açısından da motivasyon açısından da şüphesiz ki daha iyi olurdu. Daha farklı kazanmak. Hani sonuçta şu an itibariyle oyun olarak çok üstünüz onlara karşı ama skor olarak bir farklı skorla gidiyoruz. Elbette risk midir? Risktir.
1: Beşiktaş'ta Salah gündemi de var. Beşiktaş'ta Salah gündemine ilişkin başkan bugün sahayı gösterdi. Sahaya örnek gösterdi. Yani sahaya odaklanalım dedi. Net konuştu. Ama arka tarafta, arka planda tabii Salah'a ilişkin bir girişimin devam ettiği ve orta yolun bulunmaya çalışıldığı, özellikle menajer tarafında bu tarz haberleri de alıyoruz. Yunus Aydın, ne dersin?
0: Ya tabii Serdar Adan'ın söylediği sahaya odaklanalım fikrine katılmakla beraber ama yani Kasım ayında, Aralık ayında da sahaya odaklanabilmek için, şampiyonluğa odaklanabilmek için Beşiktaş taraftarında Salah isteğini çok anlayışla karşılıyorum. Ve bu kadar da yaklaşılmışken yani bence Muhammed Salah Premier Lig tarihinde ya da Türkiye'ye gelecek oyuncular tarihinde Messi'ye, Ronaldo'ya en yaklaşabilen isim olduğunu düşünüyorum. Ya bu isimlere yakın bir futbol oynuyor demiyorum. Ya bu isimlerle birlikte adı anılmış isimlerden birisi olduğunu söylüyorum. Yani menajerinin istediği 7,5 milyon euroluk menajerlik ücreti çok uçuk bir rakam. Muhammed Salah'ın menajeriyle yollarını ayırma ihtimali vesaire de yok. Yani zaten 7-8 yıldır hani sosyal medyasına biraz bakanlar Muhammed Salah'ını anlar. Hani çok yakın bir aile dostu şeklinde beraber vakit geçirdiği insanlar. Hani Serdar Adalı belki orada o işi tabii hani daha yönetebilmek için Salah'ın haberi olmadığını düşünüyorum gibi söylese de tabii ki işin çok gerçek boyutu o değildir. Muhammed Salah gibi şu an bonservissiz kadroya katılabilecek bir futbolcu da çok ciddi imza parası gibi, menajer payı gibi size işi negatife sokacak etkenler olur ama yani bu isimler bu yüzden de star. Yani Muhammed Salah Türkiye'ye hadi gel dediğin zaman gelecek bir futbolcu da değil. Ben bu işi çözeceklerini düşünüyorum. Yani 7,5 milyon euro olmaz, 5 verirler. Menajere 6,5 der, 6 diye sıkışırlar gibi bir şekilde bir pozitif bir şekilde sonuçlanacağını düşünüyorum bu transferin. Ama tabii yani bir an önce olması Beşiktaş taraftarının da hani hem sezona odaklanması adına hem belki bir tur daha geçildiği zaman oynayabilmesi adına hani Beşiktaş taraftarında elbette heyecan yaratır. Ama hani az önce konuştuğumuz ya Galatasaray taraftarı yönetimi darlıyor. İşte daha aynı şey değil. Ya Beşiktaş taraftarının senelerdir yıldız futbolcu hasreti var. Senelerdir şampiyonluk hasreti var. Ve bunun da bir üstünde senelerdir, hatta geçtiğimiz senelerde sürekli eleştirdiğimiz iyi kanat oyuncusu eksiği var. Yani Beşiktaş şu an bunu sol tarafta Trossard'la halletmiş durumda. Ama ya sağ tarafa da bir de Muhammed Salah gelebilirse, ya solda Arsenal'in sol açığı, sağda Liverpool'un sağ açığı, işte bu gerçekten çok büyük bir hamle olur. Ben eninde sonunda Muhammed Salah'ın siyah beyazlı formayı giyeceğini düşünüyorum.
1: Peki devam ediyoruz yayınımıza. Beşiktaş gündemiyle ilişkin Trossard'ın tabii Beşiktaş'a gelişini biraz gölgede bırakan Salah gündemi var dedik ama bununla beraber Emre Eren öyle bir gündemden, öyle bir ihtimalden bahsetti ki Aspor yayınında, bugün de biraz konuştuk Emre Eren'le. O da Beşiktaş tarafını heyecanlandırmıyor değil mesela. Emre Eren başkana da yakın isimlerden biri. Başkanla da zaman zaman transfer konuları olsun, farklı konular olsun görüştüğünü bildiğim bir isim, yakından bildiğim bir isim. Diğer tarafta bir, hemen bulmaya çalışıyorum onu bu arada. Bir muhtemel verdi ki ileri dörtlü konusunda. Mesela sağda Salah, solda Trossard, ortada Felix, ki çok konuşuluyor Felix de biliyorsun. Biraz da önerme esasında, onu da söylemek gerekir. Önünde de Charlotte ihtimalinden bahsetti Emre Eren. Bu biraz sosyal medyada Beşiktaş taraftarlarını da heyecanlandıran haberlerden biriydi. Böyle bir ihtimal olursa güzel olur gibi bir şey söyledi ama şimdi burada yorumcuların, gazetecilerin bazen veremediği, söyleyemediği haberleri bu tarz dille, bu tarz bir telaffuzla, bu tarz bir tabirle anlatması, hatırlatması, paylaşması bu tarz haberlerinde yanlış olduğunu göstermez. Aksine biraz heyecanlandıran tarafta olur. Sen ne diyorsun bu saydığım isimlere, Beşiktaş'ın ileri dörtlü ihtimaline?
0: Ya şu anda baktığımızda hani Trossard ve Salah bu kadar bitirmiş, yani Trossard bitirmiş, Salah'a da bitirmeye bu kadar yaklaşmış bir yönetimin hani Charlotte alması da çok sürpriz olmaz. Felix durumu şu şekilde. Ya yani Felix'in Avrupa'daki kulüplerden...
1: Şu da gelmiyor değil tabii akla. Yunus Aydın bölüyorum ama Charlotte oluyorsa, Türkiye'ye geliyorsa Fenerbahçe niye yapamadı? Az Yıldırım döneminde ayrı. Saadettin Saran döneminde bir iddia ki o dönemde de ilgilenildi. Ali Koç döneminde net ilgilenildiğini biliyoruz yine aynı şekilde. Niye olmadığı çok konuşturur bize mesela.
0: Kesinlikle öyle ve hani 3 yönetimde, az önce saydığın 3 yönetimde net bir şekilde eleştirilir. Çünkü Fenerbahçe yönetiminde gelir gelmez Charlotte'un kapısını çaldı. Yani Aziz Yıldırım'ın yönetimi de Charlotte'la görüşmek istedi. Yani şu ana kadar Fenerbahçe yönetiminin bütün medyaya dönüşü Charlotte'la alakalı şu şekilde. Oyuncu Türkiye'de oynamak istemiyor. Atletico Madrid'de zaten satmak konusunda çok devesi değil. Çok satıcı oynuyor gibi. Oyuncunun 15 milyon euro maaş beklentisi var ama şunu söylemek lazım. Yani hani Emre abinin haberini doğrulayacak şekilde de söylüyorum. Beşiktaş santrafor için 15 milyon euro ayırmaya zaten hazır. Bu para Salah'tan bağımsız. Çünkü Vlahovic'e zaten 15 milyon euro teklif etti Beşiktaş. Vlahovic bugün kabul etse Beşiktaş hemen kabul edecek zaten. Vlahovic Avrupa'dan daha önceki yayınlarda söyledik 8-9 kulüpten haber bekliyor. 7-8 milyon euro da 5 büyük Avrupa liginden tek kabul edecek durumda. Türkiye'den gelen 15 milyon euroyu kabul etmiyor. Muhammed Salah öyle değil. Muhammed Salah direkt Beşiktaş'a kendisi zaten menajerler aracılığıyla önerildi. 15 milyon euro yakın bonuslarla kabul ediyor. Vlahovic tarafı öyle değil. Yani 15 milyon euro Charlotte ikna edilebilirse bu sadece parayı verdi aldı gibi olmaz. Senin de söylediğin gibi bir yönetim başarısı olur. Çünkü 3 büyük başkan da Fenerbahçe'de hem Ali Koç hem Saadettin Saran hem Aziz Yıldırım. Üçü de Charlotte'la alakalı net bir şekilde teklifte bulundular. Ama ben Charlotte tarafının Türkiye'ye gelmeye sıcak bakmadığını düşünenlerdenim. Bence Beşiktaş'ın Charlotte'u alma ihtimali zor. Ama yani Trossard'ı alan Salah'a bu kadar yaklaşan Beşiktaş'ın da Charlotte'u aldığı zaman nasıl aldı denmez. Demek ki şu an Serdal Dalı yönetimi net bir şekilde hem gaza basmış durumda hem de net bir şekilde bu transferi bitirebilmek için yani ilgileniyor durumda. João Felix'le alakalı bence şu an 3 büyüklerin hiçbirinde o bütçeyi karşılayabilecek bir durum yok. Oyuncu 20 milyon euro'nun üzerinde maaş alıyor. Yani bu kadar derin financial fair play olaylarının olduğu süreçte João Felix'i bitirmek bence zor.
1: Peki. Yunus Aydın, buradan Trabzonspor gündemine doğru geçeceğim. Eklemek istediğin konuştuklarımıza ilişkin, gündem maddelerine ilişkin eklemek istediğin farklı bir detay yoksa Trabzonspor gündeminde konuşalım isterim.
0: Tabii ki. Yani Trabzonspor'la alakalı hani olayının zaten tarihi

0: iyi satışıyla alakalı
1: evet.
0: mevcut yönetimi tebrik etmek lazım. Türk futbolunun en pahalı satışını yaptılar. 30 milyon 61 euroyla. O da çok temsili bir rakam oldu. Bence çok büyük satış, çok değerli.
1: Tabii olayının transferinde de 30 milyon euroluk bir gelirin %20'si kırılıyor bir önceki paydan dolayı. Onu da hatırlatmak, hesaba katmak gerekiyor. Tabii satarken, oyuncuyu elden çıkarırken bunu da düşünen bir transfer gündeminde komite vardır diye düşünüyoruz. Haliyle 20'ye 25'e gidebilecek bir olay, belki 30'a gitmiştir, ayrı konu, ama 50'lerin konuşulduğu bir olaydan oraya gelmesi de düşündürüyor.
0: Ama yani
1: ya da burada bu çok haksız bir yorum oldu benimkisi. Düşündürüyor. 30'a giden olaydı. Düşünülecek bir şey yok abi. Yani orada benim haksız, kendi kendime eleştireyim hadi bak burada Yunus Aydın. Senle ters düşmedik sabahtan bu yana yayında. Kendi kendimle ters düşmüş olayım. Yani yanlış bir cümle kurdum ben de bence az önce. Yani Trabzonspor tarafında 30 milyon euroya giden bir oyuncuyu da düşündürüyor şeklinde lanse etmek çok da doğru olmadı. Ben orada orayı bir düzelteyim.
0: Ya bence şu an Osimhen hariç bizim ligde, hani şimdi birkaç istisna belki vardır, atlıyorumdur. Ama ya belki de Davinson'da, çünkü Como'dan 30 milyon euro net teklif geldi Galatasaray'a. Ya 30 çok iyi rakam. Ya hele ki bu kadar genç yetiştiriyorsun, satıyorsun. Hani oyuncuyu Şampiyonlar Ligi sahnesine, Avrupa sahnesine çıkarmadan satıyorsun. Trabzonspor adına söylüyorum. Yani çok büyük iş. Yani şu an Onuachu ile alakalı da mesela Trabzonspor Onuachu için 30 milyon euro isteği var, ama yani şimdi Olayni yaşıyla Onuachu'nun yaşı aynı şey değil. Wagner Pina için de çok yüksek beklentiler var. Ben Olay ile alakalı hiçbir zaman 50 milyon euro teklif geldiğini vesaire de hani düşünmüyorum. Galatasaray'ın bir adı anıldı zamanında. Ben Trabzonspor'un 50 milyon euro gibi bir rakamı Eren Elmalı gibi, Uğurcan gibi satışlardan çok tepki çektiği için Ertuğrul Doğan ve yönetiminin, ya anca alabilirsiniz 50 milyon euroyu alırsınız gibi bir beklentiyle bu fiyatın konuşulduğunu düşünüyorum. Yoksa hani 30 milyon euronun %20'si dediğin gibi kesildi, 6 milyon euro eder. Yani 24 Trabzon'un eline geçecek. Bence yine iyi para.
1: Evet.
0: Yani çok iyi para.
1: Diğer tarafta bir 30 milyon euro da Vivo için konuşuluyor Trabzon'da.
0: Ya tabii Trabzonspor'un hani buradan yarattığı ekonomi yani yüksek. Trabzonspor gerçekten şu an parası da var. Hala para kazanabilecek oyuncuları da var.
1: Onuachu gibi.
0: Burada 30 milyon euro bence olay da kadar gerçekçi değil.
1: Öyle mi diyorsun?
0: Bence öyle. Yani hani burada 30 milyon euroluk bir transfer çok zannetmiyorum.
1: Peki. Onuachu için de reddedilmeyecek bir teklif, reddedilemeyecek derecede bir teklifin gelmemesi halinde satılmama kararı haberleri ön plana çıktı bugün Trabzonspor'da. Bunu da konuşalım isterim. Ne kadar gerçekçi?
0: Onuachu'nun satılma ihtimaline karşılık olarak muaddil maaşı ile ilgileniyorlar. Onu direkt söyleyelim. Yani B planını hazırlamaya çalışıyorlar. Yani muaddil maaşı konusunda bir ilgisi var Trabzonspor'un. Ama şöyle, yani şimdi Onuachu'yla şu an en belirgin ilgilenen takım Fenerbahçe. Fenerbahçe'nin 15 artı bonuslarla 20 gibi bir teklifi var. Trabzonspor bunun üzerine oyuncu vermeyecekseniz 25'lere çıkın gibi bir isteği var. Ya yani Onuachu'nun değerinin farkında Trabzonspor taraftarı, Trabzonspor camiası, ama yaşının da farkında. Yani bir daha böyle bir teklifin gelme ihtimali, olmama ihtimali de var. Ki bence kuvvetli de bir ihtimal. Onuachu her sezonu bu kadar iyi geçiremez. Ama Fenerbahçe tarafı da Onuachu gibi ligi bilen, şimdi ligi bilen deyimi bence Onuachu ile gerçekten çok uyuşuyor. Yani çünkü Trabzonspor'un ikinci gelişinde de çok ciddi bir heyecan yarattı ve beklentileri karşıladı. Yani ben Onuachu'ya istenen paranın yaşına rağmen, ya olay gibi işte Pina gibi genç olmamasına rağmen, Fenerbahçe'ye yer, Fenerbahçe Onuachu Trabzon üçgeni için söylüyorum, Aziz Yıldırım bu kadar 10 ayda gelip şampiyon yapmak için bütün her şeyi vermeye hazırsa, pamuk eller cebe durumundaysa bütün yönetim için, Onuachu bence alınabilecek en risksiz santrofor. Oğuz Aydın da istiyorlarsa Oğuz Aydın da verebilirler. İsmail Yüksek isteği vardı Trabzonspor'un, Fenerbahçe kesinlikle reddetti. İsmail Yüksek Atletico Madrid'in ilgisi vardı, Fenerbahçe onu da net bir şekilde reddetti. İsmail de zaten kalmak istiyor Türkiye'de. Atletico Madrid'in geçen sene de teklifi vardı, onu da Ali Koç yönetimi reddetmişti. Trabzonspor'da takas da vermeyi düşünmüyorlar. Ama Onuachu için Fenerbahçe 25 lira çıktığı anda bence bu işin olma ihtimali olur.
1: Yani burada soracağım soru şuydu. Sence reddedilemeyecek teklif nedir diye, ama sen işi biraz takaslara da katınca onlar da işin içine girince, takas ihtimalini de düşününce net bir rakamı yine konuşamadık sanki Yunus.
0: 30 diyelim bence.
1: 35. Erkan Tiryaki ile bu konuda dün

0: Yaptığımız yayında ve önceki gün yaptığımız yayınlarda ters düştük. Erkan Tiryaki 10 milyon euronun üzerine çıkılmamalı diyor mesela. Çok farklı noktadan baktı hatta orada. 10-15 milyon euroların ama Vedat Muriç ile aynı zamanda aynı tarz bir oyuncu olması sebebiyle bunu düşündüğünü söylediğini dile getiriyor. Erkan Tiryaki aynı şekilde. Sen bu yorumu duyunca ne diyorsun mesela? Merak ediyorum.
1: Ya tabii hani ben 10 milyon euro onu açığa veriliyorsa hemen hani alınması
0: ama yani 10. olacak iş değil bence baktığında da yani. Ya oradan değerlendirilecek hani, bir konu değil diye.
1: Evet. Trabzonspor'da hani 10 milyon euroya değil yani 20 milyon euroya da bırakmak istemiyor. Yani az önceki reddedilemeyecek teklifte yani bonservis teklifinin başında 3'ü gördüğü anda satar Trabzonspor. Hani bu 30 da olsa satarlar. Onunla alakalı hani bir sıkıntı yok. Çünkü Ertuğrul Doğan'ın oyuncu satışıyla alakalı gördüğü takdir ve bu projesinin başarılı olması da gerçekten Trabzonspor'a çok başka uzun vadede mali bağımsızlık ve çok iyi transferler kapısı açacak. Bunu da farkındalar. Onuachu da bu isimlerden bir tanesi. Hani 10 milyon euro değil bence hani ben dediğim gibi çok kısa bir sürede şampiyonluk ve Aziz Yıldırım dönemi için söylüyorum. Fenerbahçe'de şampiyon olamazsa Fenerbahçe artık çok büyük çıkmaza girer bakış açısında olduğu için mevcut yönetim. Yani herkes artık 20 milyon euroları 25 milyon euroları çok rahat bir şekilde saçarken bu ligin gol kralına ve minimum riskte bir gol kralına bence 25, 26, 27 yani hani 30'lu Trabzonspor'la hani takası kenarda bırakarak söylüyorum. Belki 30 milyon euroyu Trabzonspor'un dediği olmasın diye vermeyebilirler. Belki çünkü Marsilya, Greenwood olayı gibi ama 25-26 bile bence çok rahat onu açığı için verilebilir.
0: Peki. Yunus Aydın, gündeme ilişkin eklemek istediğin farklı bir detay var mı diye sorayım ben o zaman son bölümde bağlantımızda.
1: Yok, çok teşekkür ederim abi. Çok sağ ol, iyi yayınlar.
0: Ben teşekkür ediyorum. Sağ ol, var ol. Yunus Aydın'la konuştuk. Onunla gündemi değerlendirdik. Gündeme ilişkin bağlantımız oldu. İbrahim Yavuz'la devam edeceğiz ilerleyen dakikalarda bağlantımıza ki biraz orada nereyi değişeceğiz hemen aktaralım. Hem bu 10+4 kuralına ilişkin bugün yine yansıyan detayları birlikte de konuşuruz. Ama diğer tarafta özellikle şurayı Başakşehir'i, Beşiktaş'ı, Fenerbahçe'yi Avrupa sahnesi özelinde bu hafta özelinde konuşuyor olacağız. Biraz oradan ilerleyeceğiz. Son kısımda zamanımızın kalması halindeki kalır diye tahmin ediyorum. O şekilde ayarlamaya çalışıyorum. Vincenzo Italiano dün neler söyledi Orkun Kökçü ile beraber onu tekrardan hatırlayacağız. Düzeltiyorum, Göksel'in Çağrı Saraç beni andı. Göksel'in Çağrı Saraç'a mikrofonu devretmeden önce diyecektim. Can Genç, sevgili Can Genç'e mikrofonu devretmeden önce akışımızda bu şekilde sizlerle paylaşayım araya gitmeden önce. Mesajları okuyayım öyle gideyim hatta. 25'e razıyım, inşallah Fenerbahçe alır bizden. Bu sene aynı performansı vereceğini düşünmüyorum Onaçu'nun demiş. Şaşırttı bu yorum beni. Abi Onaçu'ya 25 milyon veren başkanlığı bıraksın bence demiş. Neden mesela iki tane olumsuz yorum Onaçu'ya ilişkin. Onaçu o kadar para verilmez o isme, o yaştaki bir topçuya. Hiçbir kulüp 3 milyondan fazla vermezler. Onaçu'ya Osimhen Nijerya'yı Dünya Kupası'na taşıyamadılar. Değerleri düşmüştür Onaçu ile Osimhen için bunu düşünüyorum diyor. 15 versin bir de Cengiz'e versin Onaçu gelsin demiş. Dediğiniz gibi olsa keşke mesela diyordur değil mi Fenerbahçeliler bunu okuduğumuzda. Adamlar 16-17. haftayı oynuyorlarmış liginde normaldir demiş Mişlant için. O kadar Fenerbahçe'yi Beşiktaş'ı şişirdiler ki bu akşam çok merak ediyorum. Gönlüm başarılı olmasından yana ama bir tarafım da taraftarların gaza geldiğini düşünüyor demiş. Nübel, Murillo, Agbadu, Yalo, Rıdvan, Salih, Kartal, Orkun, Çerni, İlhan ve o 11'i Beşiktaş'ta Mişlant karşısında beklenen 11. Konuşacağız, konuşmaya devam edeceğiz. Aranın ardından burada olacağız.
2: Berksay'la haber masası devam edecek.
3: Reklam.
4: İşletmenizin ihtiyaçlarına kulak verin. Küçük büyük tüm ekipmanlara vakıf katılım finansal kiralamayla sahip olun, işinizi geleceğe taşıyın. Ayrıntılı bilgi vakıf katılım şubeleri, vakıfkatılım.com.tr ve mobil şubede. Vakıf katılım.
5: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Eminev, ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
6: Böyle bir dünya var.
3: Dünya katılım mobil şubeyi indirin, dünyanın farkını yaşamaya

0: Reklam bitti.
1: Radyo Gol. Türkiye'nin en genç spor radyosu.
0: Yarış başlıyor.

0: burada. Hail to Princess. Yarışın liderliği için ön tarafa geliyor. Dıştan 2 numarada Shandron, içeride 4 numarada La Locura da var. 2 boy geride 3 numarada Noble Storm, 3.lükte 1 boy geride 5 numarada Babadochka, dışında 9 numarada Legacy of Henry. 2 boy kadar geride dışta 8 numarada Dream Asia koşuyor. Onun 1 boy kadar gerisine 6 numarada Kinova Girl geldi. 1 boy kadar geride içeride 7 numarada My Life File. 2 boy geride dışta 1 numarada My Dear Dream sırasıyla safkanlar son 800 metreye ulaştı. Yarışın liderliği 4 numarada La Locura'da. İkincilikte 2 numarada Shenron var. 1.5 boy geride 3 numarada Noble Storm, dışında 9 numarada Legacy of Henry. 2 boy geride 5 numarada Babadochka sırasıyla son 600 metreye girilmek üzere. 4 numarada La Locura yarış lideri, biraz dışa açıldı. Onun dışında 2 numarada Shenron var. Bariyer dibi açıldı bir anda. 3 numarada Noble Storm daldı oraya. Onun yanında da 9 numarada Legacy of Henry geldi. Bu 4 safkanın arkasında 5 numarada Babadochka sırasıyla son düzlüğe çıkıldı. Son düzlüğe çıkıldıktan sonra 9 numarada Legacy of Henry geldi. 3 numarada Noble Storm'u yakaladı. En iç kulvardan 5 numarada Babadochka'nın da atakları var. Son 200 metreye giriliyor. Orta kulvarda 3 numarada Noble Storm yarışın lideri, rakibinden liderliği alıp farkı da 1.5 boya kadar çıkar. 9 numarada Legacy of Henry'nin atakları sürüyor. Son 100 metre. 3 numara Noble Storm önde dışarıdan. Legacy of Henry gelse de 3 numaralı Noble Storm aynaya koşuyor ve yarışı da o kazanıyor. 9 numara Legacy of Henry. 2. 5 numaralı Babadochka 3. 2 numaralı Shenron 4. 4 numaralı La Locura'da yarıştan 5. olarak ayrıldı. 3 numaralı Noble Storm Onur Atmaca ile kazandı 3. koşuyu.
1: Radyo Gold'e kısa paslar zamanı.
2: Beşiktaş, hücum hattı için büyük bir Premier Lig hamlesi yaptı. Siyah beyazlar Arsenal forması giyen Leandro Trossard'ı kadrosuna kattı. Hücumun solunda ve merkezinde görev alabilen Belçikalı oyuncu, dar alan becerisi, iki ayağıyla bitiriciliği ve ceza sahasına yaptığı zamanlamalı koşularla öne çıkıyor. Peki Leandro Trossard kimdir? Trossard'ı inceleyeceğimiz 100 saniye videosu kısa paslarda başlıyor. Trossard 4 Aralık 1994'te Belçika'nın Marshmallen kentinde dünyaya geldi. Futbola ülkesinde başlayan Trossard'ın kariyerindeki en önemli duraklardan biri Genk oldu. Genk altyapısından A takıma yükselen Belçikalı oyuncu gelişim sürecinde Lommel United, Westerlo ve Ohleven gibi takımlarda kiralık olarak oynadı. Bu dönemler ona düzenli maç temposu kazandırırken Genk'e döndüğünde daha hazır ve daha üretken bir oyuncuya dönüşmesini sağladı. Brighton'a gitmeden önce Genk çatısı altında 120 maça çıkan Trossard 39 gol ve 21 asistlik skor katkısı yaptı. Bu performans da onun Belçika dışına çıkıp Premier Lig'e adım atmasının önünü açmıştı. 2019 yazında Brighton'a transfer olan Trossard, İngiltere'de ilk döneminden itibaren farklı rollere uyum sağlayabilen yapısıyla dikkat çekti. Premier Lig temposuna alıştıkça oyun içindeki etkisi de arttı ve Brighton formasıyla 121 maçta 25 gol, 15 asist üretti. Ancak Brighton kariyerinin sonu sakin geçmedi. De Zerbi ile yaşadığı kriz sonrası kadro dışı kalan Trossard için ayrılık süreci başladı ve bu süreç Arsenal'in devreye girmesiyle yeni bir hikayeye dönüştü. Ocak 2023'te Arsenal'e transfer olan Trossard ilk bakışta rotasyonun güçlendirecek bir hamle gibi görünüyordu. Fakat Londra ekibinde kısa sürede sadece alternatif bir oyuncu olmadığını gösterdi. Arsenal kariyerinin en dikkat çeken maçlarından biri Fulham deplasmanında geldi. Trossard o maçın ilk yarısında 3 asist yaparak Premier Lig tarihine geçti ve yeni takımına ne kadar hızlı uyum sağladığını göstermişti. Arsenal formasıyla 174 maçta 36 gol ve 38 asistlik katkı veren Belçikalı oyuncu, özellikle sıkışan maçlarda oyuna girip oyunun skor yönünü değiştirebilen isimlerden biri oldu. Her zaman ilk 11'in değişmez parçası olmadı ama Arteta'nın

0: elinde güvenilir bir hücum silahına dönüştü. Milli takım tarafında da uzun süredir Belçika forması giyiyor. 56 maçta 16 gol bulan Trossard, 26 Dünya Kupası'nda da özellikle ürettiği gol fırsatlarıyla dikkat çekti. Trossard'ın oyununu anlatırken ilk söylenecek şey klasik bir çizgi oyuncusu olmadığı. Saf hızıyla rakip bekleri geçmekten çok dar alanda doğru açıyı buluyor ve ceza sahasına zamanında giriyor ve iki ayağıyla tehdit yaratabiliyor. Bu yüzden savunmacılar onu tek bir yöne kapatmakta zorlanıyor. Ama bu profilin sınırları da net. Trossard'dan açık alanda patlayıcılık, sürekli birebir de adam eksiltme ya da fiziksel üstünlük beklemek doğru olmaz. Bazı maçlarda oyunun içinde kaybolduğu bölümlerde Beşiktaş'ın dikkat etmesi gereken noktalardan biri. Trossard, Genk'ten çıkıp Brighton'da Premier Lig'e alışan, Arsenal'de üst seviye rekabetin parçası olan ve Beşiktaş'ın gündemine gelen önemli bir hücum oyuncusu. Peki Trossard, Beşiktaş hücumuna seviye atlatabilecek mi? Yorumlarınızı bekliyoruz. Burası Kısa Paslar. Hoşçakalın.
1: Bu içeriğe ve daha fazlasına Kısa Paslar YouTube kanalından ulaşabilirsiniz.
2: Kulağınızdan gol sesi eksik olmasın. Türkiye'nin en genç spor radyosu. Radyo Gol.

0: Berksayar'la Haber Masası devam ediyor.
1: Haber masasında kaldığımız yerden devam ediyoruz. İbrahim Yavuz bizlerle birlikte, kıymetli yorumcularımızdan, kıymetli abim aynı zamanda eski futbolculardan İbrahim Yavuz bizlerle birlikte. İbrahim Yavuz hoş geldin.
2: Merhabalar, hoş bulduk Berk. İyi
1: yayınlar. İbrahim Yavuz biraz dertli ama. İbrahim Yavuz başlıyorum ben derdini anlatmaya.
2: Öyle mi?
1: Bilmiyor musun abi sen derdini? Az önce ne konuştuk? İbrahim Yavuz bir tık dertli. Şurada dertli. Şimdi bak, İbrahim Yavuz'u öyle ters köşe yaptım ki acaba ne anlatacak?
2: Evet.
1: Hayır, olay şu. Yani İbrahim Yavuz telefonu açar açmaz seni dinliyordum dedi. Şimdi belli ki İbrahim Yavuz seni dinliyordum, yayını dinliyorduk. Dinleme durumumuzu aldın elimizden, keyfimizi aldın elimizden. Şimdi bizi yayıncı olarak bağladın, yorumcu olarak bağladın, konuşturacaksın gibi bir böyle havayla geldi yani. Seni dinliyordum, bozdun şimdi o dinleme işini vesaire gibi. Trossard'ın aynı zamanda kısa pasları içeriğini de dahil olarak onu da dahil olmak üzere dinliyormuş. İbrahim Yavuz, özür dileyelim senden o zaman ilk etapta. Burada tabii bağlantıda koptu bak. İbrahim Yavuz ben bunları söylerken hattan düştü. Tekrardan İbrahim Yavuz'a bir bağlantımız olacak. Nazar değdirdik. Bak görüyorsun değil mi? İbrahim Yavuz geldi. İbrahim Yavuz konuğumuz. İbrahim Yavuz yorumcumuz. Dinliyordu. Rahatını bozduk. Ne güzel dinliyormuş programı. Keyif alarak da dinliyormuş diyerek nazar değdirdik. Çekmeyen yere girdi İbrahim Yavuz. Abi çekmeyen yere girdin. Dinlemene ben böyle nazar değdirdim. Yani. Ne güzel yorumcusun abi. Bak burada katıldın.
2: Çeken de bir yerdeydim hatta. Evet. Tam sen şey diyordun, arabada seni dinliyorum. Evet, tam onu desteklerken bir anda sesini.
1: Evet abi yani. Peki. Ben uzatmayayım, gevezeliğim o zaman.
2: Estağfurullah.
1: İşin abi asıl kısmına geleyim. Sen galiba İsmail Yüksek'le ilgili bir bölümü dinleyip Atletico Madrid'in dahi istediğine ilişkin bir şey söyledi Yunus Aydın.
2: Ya evet, şöyle yani şimdi.
1: Önemli bir haber var sende. Onu alalım.
2: Sizi dinlerken ben merak ettim. Şimdi menajeri de arkadaşım olduğu için tabii açıp sormak da en sağlıklı bilgiyi onlardan aldığımız için sordum da öyle bir konuştum da yani Fenerbahçe'nin yani kendisine gerçekten çok ciddi teklifler var İsmail Yüksek'e. Ama şu an kulübün hiç İsmail Yüksek'le ilgili öyle bir tasarrufu olmadığını net bir şekilde öğrendim. Bu konuda da size bilgi vereyim dedim ya.
1: Yani diyorsun ki İsmail Yüksek'in menajeriyle görüştüm. İsmail Yüksek'in ayrılmasını başkan kesinlikle istemiyormuş.
2: Kesinlikle evet. Yani net bir şekilde net bilgi bu.
1: Gelen tekliflere ilişkin bir şey alabildin mi?
2: Çok ciddi teklifler var dedi. Yurt dışından ciddi teklifler var dedi İsmail Yüksek'le ilgili. Ancak şu an için...
1: Atletico Madrid'i doğrulatabildin mi mesela?
2: Ya şu kulüp sormadım. Yani kulüp sormadım.
1: Ama abi sadece... onu dinleyerek arıyorsun ve onu da sormuşsundur diye düşündüğüm için soruyorum.
2: Yok şöyle. Ya peki. Şimdi kulüp üzerinden bir şey demedim. Genel bir sohbet ettik. Benim de kendisi eski takım arkadaşım. Kayseri'de oynadığım dönem beraber oynadık. Takım üzerinden demedim. Sadece ya İsmail Yüksek'le ilgili durumuyla ilgili bir bilgi almak istedim. Yani Avrupa'da önemli kulüplerden teklif var dediğine göre arkadaşımızın da dediği muhakkak Atletico Madrid'de o kulüp

0: sebeplerden biridir diye düşünüyorum yani.
1: Peki. İsmail Yüksek'in menajeriyle konuştuğunu söylüyor İbrahim Yavuz ve İsmail Yüksek'e çok ciddi tekliflerin olduğunu, lakin Fenerbahçe yönetiminin bu ihtimale kesinlikle sıcak bakmadığını
0: iletiyor, net.
1: Aktarıyor.
0: Net bir bilgi ver. Benim de size böyle bir sıcağı sıcağına bir desteğim olsun. Yani.
1: Peki İbrahim Yavuz, teşekkür ediyoruz bu haber rica için, ederim. Detay için. Fenerbahçe'nin o zaman Gornik karşılaşmasının değerlendirmesiyle başlayalım. Özellikle orada 10+4 kuralı da İsmail Kartal'ın söylemiyle beraber çok konuşuldu ama bugün Sayın Ertuğrul Doğan'dan gelen detay değişmeyeceğine ilişkinde, Kulüpler Birliği tarafında da bunun çok gündeme gelmediğine ilişkinde onu söyledi. Oraya getirdi konuyu Ertuğrul Doğan. Ne diyorsun bu Fenerbahçe'nin Gornik maçı performansı ve bu konu her ikisi için?
0: Ya ister istemez herhalde performansla ilgili ya bu kadro kalitesine baktığında, rakibin oyuncu kalitesine baktığında hemen hemen herkesin beklentisi oyun olarak çok daha bunun üstünde bir oyundu. Yani skor olarak demeyeyim çünkü sonuçta direkten dönen toplardan bir tanesi, iki tanesi içeriye düşmüş olsa, 3-0 olsa farklı bir yorum da yapılabilir ama ben skorun dışında genel oyun olarak değerlendirmek istiyorum ve bana göre oyun olarak Fenerbahçe bunun altında kaldı. Hatta şöyle bir yorum da yapabilirim. Ake üzerinden bir yorum yapabilirim. Çünkü bu maçla ilgili benim beklentim şuydu belki. Yani Ake oyunculuk özellikleri olarak özellikle City oyunlarını düşündüğümüzde geriden oyun kurma konusunda değil mi? O takımın en önemli oyuncularından biriydi. Hatta başrol oyuncusuydu geriden oyun kurma organizasyonlarında. Hatta sen Ake'yi dışarıdan gördüğünde, yani yakınen gördüğünde, fiziksel olarak bizim kafamızdaki stoper pozisyondaki oyuncularla ilgili algı ne? Hep 1.90, 1.85 falan, böyle çok uzun ve yapılı oyuncular değil mi stoper pozisyonunda? Hı hı. Bu ona göre daha kısa ama pozisyon bilgisi, çabukluk, işte ayak becerisi olarak daha ön plana çıkan oyuncu. Şimdi ben bu karşılaşmada Ake'nin üzerine Fenerbahçe'nin geriden oyun kurma konusunda bir oyun inşa etmesini beklerdim açıkçası. Çünkü çok da uygundu bu oyun ona.
1: Ama ilk günden bence Ake olması gerekeni yapabildi ama geriden oyun kurma inşası üzerine İsmail Kartal'dan gerekli direktifi alabildi mi? Onu sorgularım. İşte, aynı zamanda yani, Fenerbahçe onun üzerine çok da yıkmayacak gibi duruyor sanki onu. Öyle görüyorum. Bir de ilk maçtan da bunu aramamak gerekiyor bence İbrahim Yavuz. Ne dersin?
0: Düz aramak gerekiyor. Çünkü
1: oyun ilk maçtan aramamak gerekiyor abi bence.
0: Çok uygun. Oyun çok uygun. Yani geriden oyun kuruyorsun. Şimdi bu kadar fazla Genduzi'yi sokma stoperlerin arasına. Eğer Genduzi'yi stoperlerin arasına bu kadar fazla sokuyorsan City oyunlarını düşünün. Evet, orada da stoperler giriyor ama orada stoper oyunun içine girdiği şey, orta saha stoperlerin arasına girdiği zaman şöyle bir oyun ortaya çıkıyor. Senin o stoperlerden biri oyunun içerisinde 6'da oluyor, 8'de oluyor, 10 numarada oluyor. O geriden oyuna katıldığında rakip savunma dengesini darmadağın ediyor. Varsa öyle bir planın, sok Genduzi'yi o işin stoperlerinin arasına, problem değil. Ama devamıyla ilgili bir planın yoksa sokma, gerek yok. Orada bir tane fazla olmasının onlara hiçbir katkısı olmuyor. Yani Fenerbahçe'nin aslında oyun olarak çok uygun olduğu için o karşılaşmayı örnek verdim. Yani geriden oyuna girme konusunda o oyuncunun çok ciddi katkısı olabilirdi. Açıkçası o konuda benim beklentim bir hayli fazlaydı o karşılaşmada. Maalesef onu göremedik Berk.
1: Evet. Peki aynı zamanda orada daha çok gündemimize gelen ve hala konuştuğumuz yabancı kuralına ilişkin açıklamalara ne diyorsun? Açıklamalar silsilesi diyebiliriz artık.
0: Şimdi buna. O soruyu A-Spor'dan Erdem sordu diye hatırlıyorum. Hı hı. Yani şahane bir soruydu. O soruyu da sorma sebebi ben kendisiyle konuşmadım hiç ama tahmin üzerinden değerlendiriyorum. Çünkü onun öncesinde Fred'in kalacağını söylemişti hoca. Şimdi o da muhabir olarak, Fenerbahçe muhabiri olarak dedi ki arkadaş, şimdi Fred de kalırsa Kante, Genduzi, evet. Fred ya, bir hayli sayı ve soruyu da öyle sordu. Ya çıkamıyoruz hocam işin içinden dedi, değil mi? Doğru hatırlıyorum. Doğru. Yani. Şimdi bence İsmail Hoca'nın o soruya verecek cevabı olmadığı için bir anda ya 12-2 de olabilir gibi bir şey aklına geldi. Çünkü gerçekten bu başkandan gelen bir bilgi ise bile orada o şekilde kullanılmaz. Çünkü başkanı da zor durumda bırakırsın diye düşünüyorum. Bilmiyorum sen ne düşünüyorsun. Yani burada
1: bence de öyle.
0: Hiç gerek yoktu böyle bir konuşmaya diye düşünüyorum. O biraz İsmail Hoca'nın hazırlıksız yakalanmasıyla alakalı bir durumdu. ki ben zaten diğer yayınlarda da, radyoda kendi yaptığım yayında da belirttim. Bunda hiçbir anormallik de yok. Hala o sözümle alakalı Fenerbahçe'nin bence acil İsmail Hoca ile alakalı sözcü olarak birine ihtiyacı var Fenerbahçe'nin. Çünkü ben hocanın teknik bilgisi, antrenörlük bilgisiyle ilgili bir problem olduğunu düşünmüyorum. Yanlış anlaşılmasın. Yani o konudaki bilgisi, birikimi, donanımı hiçbir itirazım yok. Ama bazı teknik direktörler ifade konusunda eksik olabilirler yani. Ve bu ifadeyi birilerinin yani sözcü olarak yapmasında da hiçbir sorun yok. Çünkü iletişim çok önemlidir. Yanlış kurduğunuz iletişim sizi de, yönetimi de, oyuncuyu da zor durumda bırakabilir. Yani bence Fenerbahçe'de İsmail Hoca'nın teknik anlamda ifade edemediği bazı şeyleri ya birilerinin anlatmasına ihtiyacı var gibi geliyor. Kayıt mı anlatacak ya da içeriden başka biri mi anlatacak? Anlatması gerekiyor. Anlatamayınca işte bu duruma düşüyorsunuz. Dün 12 artı 2 olabilir diyorsunuz. Bugün hemen peşinden şeyden nedir o Kulüpler Birliği Başkanı'ndan değil mi? Net bir şekilde böyle olmayacağıyla alakalı bir yorum geliyor. Ya bu böyle devam eder. Yani bunu Fenerbahçe kontrol edemez. Belki Fenerbahçe'nin acil buna bir çözüm bulması lazım. Ya hocayı net bir şekilde uyarıp hocam teknik soruların dışına çıkmayın. İdari konuda bir şey demeyin. Mesela yine yani daldan dal olacak ama hani bağlantılı olduğuna inandığım için söyleyeyim. Mesela bir oyuncuya hazır mısın dediğinde oyuncu %100 hazırım dediği anda artık sizin oyuncuya hayır %75 demenize gerek yok. Eğer siz %75 hazır olduğunu testlerle ispatlayabiliyorsanız o zaman oyuncuya hazır mısınız demenin bir anlamı yok. Sonra oyuncuyla karşı karşıya gelirsiniz. O da döner size sosyal medya üzerinden cevap verir. Kontrol edemezsiniz o işi yani. Bence Fenerbahçe'nin o anlamda İsmail Hoca'yı bu konuda ya teknik soruların dışına çıkma demesi gerekiyor ya da oraya bu iletişimi sağlaması için birini getirmesi gerekiyor. Sanki Kayıt bu anlamda doğru bir isim gibi geliyor bana Fenerbahçe'de.
1: Tabii sen bunu en başından bu yana konuşuyorsun, değerlendiriyorsun. Kayıta kalacak gibi işin neticesinde bu koltuk
0: kuruyorsun. Devamında da mesela şöyle düşünüyorum. Eğer bu iletişim konusunda hoca devam ederse bu Fenerbahçe takımına da zarar verir. Sayın Aziz Yıldırım'a da zarar verir. Ya, bu işin kimseye faydası olmaz. En sonunda yani o takım Kayıta kalır, Kayıt devam etmek zorunda kalır. Çünkü ya bu iletişim konusu çok hassas bir çizgi ve ligin daha henüz başında o takımın geçtiğimiz sezon en önemli oyuncularından biriyle yani %70, %100, %75 gibi bir iletişim sorununa girdiğiniz an yani hele hele skorlarda biraz problem yaşadığınız an orayı kontrol etme şansınız kalmaz. Ben mesela çok şaşırıyorum. Hani sakın yanlış anlaşılmasın. Ben birine eğitim konusunda, bilgi konusunda akıl verecek ya da rol model olacak biri de değilim. Yani ben bu konuda çok uzman insanların olduğunu bildiğim için hani ya onlardan okuduğum, öğrendiğim şeyleri söylüyorum. Yani hani burada da birine bir şey yani ukalalık gibi algılanmasın. Ama İsmail Hoca'nın bıraktığından bu döneme çok fazla geriye gittiğini düşünüyorum. Yani hani normalde gelişmesi gerekir değil mi? Yani eksik konularda bir insan oturur onunla ilgili kafa yorar ve gelişir. Sanki İsmail Hoca açıklamaları, ifadeleriyle son bıraktıkları dönemden bu döneme bayağı geriye gitmiş yani.
1: Yani açıklama ve ifade kısmına sanki bir nebze hak verir, katılabilirim ama diğer tarafta oyun anlamında ben çok da farklı bir görüşteyim senden İbrahim Yavuz. En azından çabayı, oyun içindeki amacı farklı okudum. İlk maçtan.
0: Şey mi? İsmail Hoca ile Fenerbahçe oyunları konuşalım onu yani. Beraber konuşabiliriz mesela.
1: Yani konuşuruz sen ama muhtemelen... ilk maç özelinde çok fazla bir şey söylenemez. Çünkü zaten çaba ve amaç diyorum. Lazım. Çaba ve amaç diyorum.
0: Ben zaten şöyle ama, yorumluyorum. Mesela bir teknik direktör
1: bu arada ilk maç özelinde ama şunu söylüyorsun İbrahim Yavuz. O yüzden bunu açtım özellikle. Ake'den geriden daha iyi oyun kurabilen bir performans ya da işte böyle bir görev, böyle bir aktörlük beklerdim diyorsun. Ben de orada karşıyım mesela bu görüşe.
0: Yani senin karşı olman zamanla alakalı değil mi?
1: Evet.
0: Zamandan dolayı bunun öyle olmadığını düşünüyorsun. Hı-hı. Ben zaten önce şu ifadeyi kullandım. Yani bir teknik direktörün zaten 6 ile 8 haftadan önce en güçlü sistemi, fiziksel durumu zaten bir takıma aktarması için bu zamana ihtiyacı var. Şimdi İsmail Kartal'ın göreve geldiğinden burada 4 hafta değil mi? 5. haftaya gidiyor. Zaten doğru, bu kadar doğru. Kısa sürede o bahsettiğim güçlü oyunu ortaya çıkarmasını

0: Ben de beklemiyorum ama bir oyun modelini görebilirsiniz. Yani Ake ile bir şey dener, net bir şekilde ortaya çıkmaz. O anlaşılabilir bir durum derim. Evet, hocanın yani niyeti, evet, burada bir planı var ama şu an o zamanı hocaya vermek lazım. Zaman kısıtlı olduğu için tam anlamıyla o güçlü oyun ortaya çıkmadı diyebilirim. Ama o öyle bir oyun yok, öyle bir oyun modeli yok. O beni gelecek adına Fenerbahçe'de endişelendiriyor. Şu an dışarıdan baktığımda yani göremedim ben o Fenerbahçe'de İsmail Kartal'ın dokunuşunu, bir oyununu, niyeti de göremedim. O biraz beni Fenerbahçe adına, gelecek adına endişelendirdi.
1: Peki. Ve Beşiktaş'a döneceğim. Beşiktaş tarafına biraz hızlı geçiş yapmış oldum. Ama Beşiktaş'a gelmeden önce şöyle kronolojik ilerledik. Madem öyle, bir Başakşehir-İnter Turku maçı özelinde neler söylersin? Takip edebildin mi diye sorayım ben İbrahim Yavuz.
0: Başakşehir maçını dün izledim. İşte ilk yarısı, ikinci yarısı, özellikle ikinci yarı çok daha fazla oyunu domine eden bir Başakşehir oyunu vardı. Onlar için de benzer ifadeyi kullanabilirim. Kolay değildir çünkü rakibi yani lige başlamış bir takımla henüz lige başlamamış bir takım arasında fiziksel durum açısından bir fark olacak zaten, bir tekrar açısından. Onların o anlamda avantajı var ama sen de oyuncu kalitenle o avantajı kendi lehine çevirebilirsin. İlk yarı bir hayli problemli geçti Başakşehir adına. Özellikle o golden önce yani çok fazla pozisyon verdi. Aslında golde adım adım geliyorum dedi Başakşehir'de ve tabii çok problemli bir durumdur bir takımın savunmada bu kadar eksik ve dağınık yakalanması. Ama biraz zamanla alakalı bir durum. Onların o problemi ortadan kaldırması da biraz zamanla halledilebilecek bir durum. Benzer ifadeyi onlar için de kullanabilirim. Orada itiraz edeceğim bir tane şey olur. Maç önünde hoca oyunculardan özür dilerken erken topladım onları gibi. Niye özür dilerim diyoruz, onu anlamadım yani. O gelecek oyuncu, erken toplaman gerekiyorsa erken toplanacak, gelecek oyuncu yani. Erken toplanacak oyuncu, bunun için oyuncudan özür dileme gerek yok diye düşünüyorum yani. Sen erken geliyorsan oyuncu da erken gelecek. Ya da orada malzeme sorumlusu bir abimiz erken geliyorsa masör, malzemeci orada herkes için geçerli yani. Onlar erken geliyorsa onlardan özür diliyor musun mesela, sizi erken topladık kusura bakmayın diyor musun? Onlara demiyorsan oyuncuya da demeyeceksin yani.
1: Peki.
0: Söylemek istedim.
1: Ramazan Bey takılmış bana, demiş ki ya Berk reyting olsun diye konuşuyorsun demiş. Bak bazı yorumlarını o yüzden yapıyorsun demiş Ramazan Bey. Ramazan Tekdemir. Hayır ya, burada ben samimiyim. Hakikaten ilk maçtan çok bir şey beklenmemesi gereken taraftayım. Öyle olduğunu düşünen taraftayım. İbrahim Yavuz'la burada yani böyle karşı bir fikrimiz var. Hakikaten öyle düşünmüyorum ama onun yanında hemfikir olduğumuz İsmail Kartal'ın açıklamaları kısmı da var mesela. Burada zaten ben hemfikir olmasam sizin dediğiniz gibi hani böyle bir absürt bir duruma düşeyim. Ama yani burada hemfikiriz ama diğer tarafta bence benim gibi düşünen birçok insan var. Ankete gidiyoruz biz böyle noktalarda. İsmail Kartal'ın oyunundan, iletişim tarzından değil bakın. İsmail Kartal'ın oyunundan ne kadar memnunsunuz ya da eleştirilip eleştirilmeme konusunda zamana ihtiyacı var mı yok mu? Bunu ilk 5 yorumu okuyacağım mesela gelen. 0212 273 10'dan yazsınlar. Eleştirilme konusunda, oyunun eleştirilme ya da konuşulma konusunda zamana ihtiyaç var mı yok mu? Ne zamanı mı diyen taraftasınız? İşte hazırlık maçlarıdır, antrenmanlardır, yorumunuzu anlarım, fikrinizi. İbrahim Yavuz senin de aynı şekilde.
0: Şimdi ben
1: bunu
0: mesela
1: düşünen
0: taraftasınız
1: yoksa değil misiniz?
0: Hazırlık maçlarını da izlediğim için
1: evet.
0: Belki yani oradan bugüne bir değişim göremiyorum Fenerbahçe'de. Yani bir teknik direktör dokunuşu hala göremiyorum ama geçerli sebepler de var tabii ki orada. Mesela bir takım 36 kişi kamp yapmaz zaten yani. Aslında İsmail Kartal'ın o gün ona itiraz etmesi lazım. 36 kişi kamp yapılan bir takımın zaten çok iyi durumda dönmesini de beklemek biraz haksızlık olur.
1: Bak gelen
0: yani o
1: mesajları
0: duruma da
1: okuyayım. 7 mesaj
0: tabii
1: geldi
0: ki.
1: Anında. 7
0: Tabii.
1: mesajdan 6'sı var. Öyle okuyorum şu an. İhtiyacı var, ihtiyacı var. Zamana ihtiyacı var anlamında. Bence de
0: Yok
1: zamana
0: zaten o da
1: ihtiyacı var.
0: aynı fikirdeyiz. Yani zamanla ilgili olan kısma zaten ben de itiraz etmiyorum yani. Ama küçük de olsa mesela elinizde Ake varsa, rakip bu kadar geride yaslanıyorsa ona bir oyun inşa edebilirsiniz. Çok kısa sürede onun üzerinden bir oyun inşa edebilirsiniz. Ben onu göremedim mesela. Kısa sürede o iş halledilebilir. Onun üzerinden bir şey planlayabilirsin yani. Mesela maçı izlerken rakip takımın özellikle bekle stoper arasında ciddi anlamda bir boşluk vardı işte. Orada elinde o kadar becerisi yüksek, ayak becerisi yüksek bir oyuncun varsa oradan o eksikliği tespit edip oradan bir plan yapabilirsin. Bu halledilebilecek bir durum olduğu için bu örneği verdim.
1: Peki. Gelen mesajları aktarmaya çalıştım şöyle. Onlar

çoğaldı ama çoğaldıkça oranda çok değişmedi, onu da söyleyeyim. Ama bu anket kısmı güzel, keyifli olduğunu düşünüyorum. Zaman zaman böyle buralara başvurmak gerektiğini düşünen taraftayım İbrahim Yavuz. Beşiktaş'a geçeceğim Michelin.

0: için Beşiktaş yeni teknik direktörüyle sezona başlıyor. Şöyle bir avantajı olabilir. Beşiktaş'ın bir önceki seneye göre beraber oynama alışkanlığı olan, başarısız geçirmiş olsa da sezonda oyuncu sayısı fazla. Bu kısa sürede çünkü Beşiktaş'ın da değişime uğramasını bekliyoruz. Bugün o saydığın kadrodan büyük bir çoğunluğu herhalde lig başladıktan sonra olmayacak gibi gözüküyor transferlerle beraber. Ama bu süreci beraber oynama alışkanlığı olan oyuncularla geçirmek belki yetenek anlamında, yani oyuncu kalitesi anlamında bir tık düşük de olsa bu süreci geçirme açısından bence teknik direktörün elini güçlendirir diye düşünüyorum. Ama zor bir maç. Yani rakibi çok fazla tanımıyorum ama düzenlerini bildiğim için bunu çok rahat söyleyebiliyorum. Bu tarz takımlarda biz ne görüyoruz? İşte taktik disipline sadık kalan, bizim kadar bireysel anlamda çok yetenekli oyuncuları olmasa da o taktik disipline sadık kalma, fiziksel anlamda oyuna sadık kalma durumu çok belirleyici oluyor. O yüzden burada çok ciddi anlamda bize üstünlük sağlıyorlar. Şimdi bunları hepsini bir araya getirdiğinizde kolay da değil. Şimdi kendi sahanda oynamak avantajdır ama sezonu kötü geçirmiş Beşiktaş'ın, yani sadece bu sezonda değil, uzun zamandır özellikle bu tarz maçlarda problem yaşamış Beşiktaş'ın biraz oyuna kötü başladıktan sonra maalesef bizim o taraftar gücü dediğimiz hadise, o kalabalık, işler kötü gittiğinde aslında tam tersi senin ayağına dolanıyor, sana problem çıkartıyor. O tepkiler ister istemez oyuncuları etkiliyor. Umarım öyle bir sorunla Beşiktaş karşılaşmaz. Çünkü Beşiktaş'ın herkesin tabii sabra ihtiyacı var ama Beşiktaş'ın ekstra sabra ihtiyacı var. Çünkü Beşiktaş Galatasaray, Fenerbahçe'ye göre çok fazla karar değiştirdiler çok uzun zamandır. Artık onların istikrara ihtiyacı var. Onlar adına belirleyici olacak hadisenin de sabır ve zaman olacağını düşünüyorum. Hem Önder Özen için hem de teknik direktör İtalyano için olduğunu düşünüyorum. Umarım olumsuz bir durum yaşamazlar. Çünkü biz de biliyorsun olumsuz bir durumda hemen herkes bir anda bir sürü şeyde karar değiştirmeye meyilli. O yüzden umarım o sorunu yaşamaz Beşiktaş.
1: Bu kıymetli tabii, aynı zamanda konferans ligi yorumlarına ne diyorsun? Orada da bir böyle absürt diyebileceğimiz bir yorum var. Beşiktaş elenir, oraya gider, orayı ciddiye alır çünkü kendi sahasında oynanacak gibi gibi yorumlar var. Ben absürt diye yorumladım ama sen ne dersin? Mantıklı mı bakıyorsun?
0: Ya ben bilmiyorum, belki öyle düşünemiyorum. UEFA'da sen UEFA'yı oynayın. Evet. Elenir, sen gider orada bakarsın başım. Daha orayı oynamadan hemen oraya hedef göstermek de
1: ama var. Ama şimdiden bunlar böyle konuşuluyor ya, yok farklı çıkacak, yok İşte orayı hedefleyecek vesaire gibi. Ya yani hedefin bir alt olmasını konuşmak
0: ya
1: biraz...
0: Çok mantıksız. Evet. Mesela yine İsmail Kartal üzerinden örnek vereyim. Yani
1: abi bir çıkamadın yine, İsmail Kartal'dan ama. Yani
0: abi çıkamıyorum örneklerde. Çünkü yani doğru orantılı olduğunu düşündüğüm için. Mesela
1: abi siz İsmail Kartal'la karşı karşıya oturup kahve içsen ona ne söylersin ilk? İlk açacağın ha? Konu ne olur? İsmail Hoca sana... İşte dedi ki sen şu dönemdeydin değil mi? Şu dönemde şurada oynamıştın değil mi dedi. Sen dedin aa hocam ben sizin dönemi şuradan hatırlıyorum. Ya biraz yetiştik gibi gibi. Bu konuları geçtiniz. Bunlar böyle hani birbirinize böyle biraz daha böyle hatırlatma.
0: Merak birbirinize. Ettiğim şeyler var. Mesela ne dersin abi? Karşımda. Sorarım. Mesela işte Olympiakos maçıyla ilgili sorarım. Ya hocam hani siz mesela o dönem şampiyonluğa gidiyordunuz. Konferans liginde belki de finale gitme ya da kupayı alma konusunda en çok yaklaştığınız dönemdi. O gün kadroda rotasyona gittiniz, lige önemsediniz. Sonra aslında Olympiakos maçlarını oynadıktan sonra hiç pişmanlık duydunuz mu? Çünkü evet. iki maçın tamamına baktığında aslında Fenerbahçe onları çok rahat eleyebilirdi. Bugün o kararınızla ilgili ya pişmanım, hata yapmışım der misiniz diye sorardım yani. Çünkü Fenerbahçe o dönem rakibi de gördükten sonra hiç o işlere bulaşmasaydı. Yani Beşiktaş'tan buraya geçme sebebim o. Yani Beşiktaş'ta UEFA'daysan UEFA ile ilgili planlama yap. Konferansa gidersen orada oturursun, onu konuşursun yani. O gün Fenerbahçe'de ligi önemsiyorum ya, lig daha önemli, Avrupa önemli değil dememiş olsaydı belki de konferans ligi şampiyonu olacaktı ve çok yakındı o duruma. O yüzden Beşiktaş için de geçerli. UEFA'daysan UEFA ile ilgili plan yap. Bilmiyorsun konferansta başına ne geleceğini.
1: Peki abi bak bu sorun beni şeye götürdü şimdi. Programın da yavaş yavaş böyle bağlantı özelinde sonuna geldiğimiz için. Sosyal medyada çok yapılır son zamanlarda. Masa kurulur, hangi masada akşam yemeği yersin diye. Hangi masayı tercih ederdin diye. Böyle İsmail Kartallı, Şenol Güneşli, Fatih Terimli bir masa. Ya da ne bileyim daha farklı bir masa. İsmail Kartallı, Sergen Yalçınlı. Onun da yanında belki yanına Burak Yılmaz'ı da ekleyeceğin bir masa. Ya da işte farklı bir ismi daha ekleyeceğim bir masa. İşte onun karşısına bir masa daha koyardım mesela. Hangisini tercih edersin diye sormak isterdim. Dinleyicilerimiz böyle bir yardımcı olur sanki burada ama bu da tabii işi biraz sulandırmak olur. Konuşurken, detaylandırırken. Ama abi konuyu böyle sürekli İbrahim Yavuz, İsmail Kartal'ı çok fazla getirişin.

0: Orada yani, biraz sorgulattı beni de.
1: Şeyden dolayı, Konferans Ligi de o dönem Fenerbahçe'nin lige daha çok önem vermesinden dolayı evet, kaybedildiği evet. için aklıma Doğru. geldi. Şimdi Beşiktaş da bilmiyor ya Konferans Ligi'nde ne olacağını. Eğer ilk önünde UEFA varsa UEFA
0: Dolmabahçe'de oynanacak diye öyle bir hedef gibi görülüyor.
1: Ya ama işte öyle olmuyor ya. Öyle Doğru. hedeflenince mesela Fenerbahçe'de şampiyon olamayacağını bilseydi eminim ben bütün enerjisini oraya verirdim. Demek ki öyle olmuyormuş. Önündeki ilk karşılaşma hangi lig hangi kupaysa ver enerjini oraya. Elenirsen ondan sonra oturur buranın planlamasını yaparsın.
0: Avrupa Ligi finali oynandı değil mi geçen yaz? Geçen
1: Avrupa
0: sezon.
1: Ligi finali. Evet.
0: Evet. Orada da mesela geçen yılın öncesindeki yıl, yani 2025-2024 gibi Beşiktaş'ın stadında oynanacak Avrupa Ligi çok iyi olurlar konuşuluyordu mesela.
1: Ben geçtiğimiz sezon çalıştığım kurumda, televizyonda maç önü programı yapıyorum. Aynı yanımda da Beşiktaşlı bir muhabir arkadaşımız var, yorumcu arkadaşımız var. O da dedi ki ya dedi işte dedi, maç dedi İnönü'de dedi Beşiktaş dedi finale hedefliyor dedi. Ve bu dedi motivasyon olacak dedi. Ben de şöyle bir yorum yapmıştım. Yani ya o iş öyle olmuyor. Keşke öyle olsa. Beşiktaş'ın bir kere orayı hayal edebilmesi için kadro planlaması, oyun tekrar.
0: Yani diyorsun tekrar. Ki İbrahim Yavuzluğumu konuşturdum orada diyorsun ya.
1: Olmaz yani.
0: Ne dedin
1: keşke
0: abi?
1: Keşke olsa. Tabii oradan sonra bana bir sürü şey geldi işte. Tepki geldi işte. Maç önünde bu mu söylenir? Öteki arkadaşımıza da acayip destek geldi. Acayip destek geldi. Ben işte Şaklar maçından önceydi bu söylediğim. Tabii Beşiktaş kaybetti o karşılaşmayı. Normal olarak o dönem anlaşılabilir bir durumdu. Ama işte o gün senin söylediklerin karşılık bulmuyor. O arkadaşın söylediğini istiyor insanlar. Hayal de olsa onu söyle diyorlar.
0: Evet.
1: Hatta onunla ilgili de bir şey daha söyleyeyim son.
0: İnanmak biraz da.
1: Bugün bak yine öyle bir konu vardı bugün. Şimdi bir arkadaşımla sohbet ediyorduk. Tedesco'nun Fenerbahçe'de olduğu zaman hani ben 5 tane attığım maçtan sonra da ya bu Tedesco ile bu işin olmayacağı çok belli gibi yorum yapıyordum, tamam mı? Ya onu da hani altını doldurmaya çalışıyordum teknik anlamda, çok karardı şudur budur neyse. O dönemde insanlar tam tersi yani olumlu konuş, olumlu söyle. Ya dedim ki ben tamam olumlu konuşayım ama ben olmayacağını biliyorum ya, yani deneyimlerim bana onu gösteriyor. Ya bununla olmayacak. Şimdi sonunda da olmadı değil mi? Şimdi yani ben onu söylediğimde olmayacağını bildiğim şeyi, yani niye inanmadığın bir şeyi bana zorla söyletmeye çalışıyorsun ve olmayacağını görüp olmadığını görüp, yani o gün olacağını söyleyenler olmadığını gördükten sonra benim söylediğime geliyor ama finalde insanlar senden şey bekliyor. Yani sen tutarsız olabilirsin, hiçbir problem yok yani. Hani bugün siyah dediğine yarın beyaz diyebilirsin diyorlar. Benim de anlayamadığım konu o. Yani önemli olan bir şeyleri önceden öngörmek ama şey olarak değil böyle. Ben böyle hissediyorum. Neden bilmiyorum değil. Neden öyle yani olmayacağını söylemen için altını doldurman lazım. Bir argümanın olması gerekiyor. Ya, söylediğin dışında da bir şey olabilir ama altını doldurma hadisesi önemlidir. Şimdi yani bunu söyleyen bir insana büyük bir kalabalık, bugün Fenerbahçe için de benzer mesajlar alıyorum mesela. Ya bunu söylüyorsun çünkü sen Fenerbahçe'yi karıştırmaya çalışıyorsun. Benim nasıl bir gücüm olabilir yani? Antrenmanı ben yaptırmıyorum, kadroyu ben planlamıyorum. Yani benim buradan olacak ya da olmayacak dediğim bir şeyle bir organizasyon nasıl başarılı ya da başarısız olur? Yani insanların bence buradan bakmasında fayda var yani.
0: Peki.
1: Ya bizim hiçbir etkimiz yok, net onu söyleyeyim.
0: Peki. İbrahim Yavuz teşekkür ediyorum. Akşam için Mişlant için peki son bir tahmin almış olalım abi Beşiktaş Mişlant maçı için.
1: Yani çok evet. çok zor ya, öngörüsü çok zor bir karşılaşma. Maç başladıktan sonra mesajlaşalım. Oradan sana
0: dinleyicilerimize mesajlaşamayacaksın ama İbrahim Yavuz, o yüzden dedim.
1: Ya yani sen yayında... sen her gün program yaptığım için dersin ki İbrahim abi bunu söylemişti. Peki. Ama söylediğiyle uzaktan yakın.
0: Belki Can Genç de konuşursunuz. Can Genç dakika skorda maçta olacak. Radyo frekanslarında. Eyvallah abi. Selamlar,
1: eyvallah,
0: saygılar.
1: Sağ ol. Teşekkür ederim.
0: İbrahim Yavuz'la konuştuk. Kıymetli yorumcularımızdan kıymetli abim İbrahim Yavuz'la değerlendirmemiz oldu. Ve onunla değerlendirmemizin de son kısmına geldik. Orada da böyle biraz belki bir ihtimal Can Genç'le de konuşuruz dedi. Onunla konuştuğumuz anlarda. Can Genç'ten itibariyle stüdyoda bak. Can Genç dedim. Can Genç geldi.
2: Geldik.
0: Hoş geldin.
2: Hoş bulduk.
0: Peki. Can Genç'e mikrofon hizmeti de verdim bu arada. Sesten duymuşsunuzdur. Yani bir mikrofonu açmak yerine, onu düşünmek yerine karşımdaki mikrofonu direkt mikrofonu ona uzattım yani. Muhabirliğimi böyle bir şey yaptı. Hemen orada ön plana çıkarttırdı Can Genç. Eyvallah. Diyelim reklama gidelim. Reklamın ardından son kısımda buradayım.

0: Berk Sayar'la Haber Masası devam edecek.
1: Reklam.
2: BTV ödemelerinde 4 taksit fırsatı Ziraat Katılım Bankkart'ta. Siz de hemen Ziraat Katılım'da olun, avantajlar dünyasına katılın. Ayrıntılar ziraatkatılım.com.tr'de.
3: Günlüğünün 24 saati. Ünlümüz hazırlanmak için eve gitti. Hazırlandı, dışarı çıktı ve tekrar kastıma bindi. Ödül törenine gitti.

0: Reklam bitti.
1: Radyo Go. Türkiye'nin en genç spor radyosu.
0: Reklam.
2: Böyle bir dünya var.
3: Dünya Katılım Bankası'nda hayalinizdeki araca uygun kar oranlarıyla ulaştıran taşıt finansmanı var. Hepimizin dünyası
2: Dünya Katılım var.
4: Bazen rahatlık ya bir şey olursa diye düşünmemektir. Arçelik ve Beko ürünleriniz için ilk 6 ay içinde ek garanti alın, %20'ye varan indirimden yararlanın. Ek garantinizi yetkili satıcılardan, yetkili servislerden, arçelik.com.tr, beko.com.tr ve Orizep üzerinden kolayca satın alabilirsiniz. Ek garanti alanlar çok rahatlar.
2: Böyle bir dünya var, Dünya Katılım var.
0: Reklam bitti.
5: Berksayar'da haber masası devam ediyor.
6: Son bölümde birlikteyiz. Son bölümde hızlıca mesajları okuyayım. Sonrasında Vincenzo Italiano'nun açıklamasının bir kısmını Orkun Kökçü ile beraber gerçekleştirdiği basın toplantısında açıklamanın bir kısmını sizlerle paylaşarak veda edeceğim. İbrahim Yavuz A-Spor'da izledim İbrahim Yavuz'u. Moderatör Kerem ve Nevzat Dindar'ın arasında en yakışıklı İbrahim Yavuz hocaydı demiş. Selamlar demiş Aykut Bey. Merhaba, iyi akşamlar. İsmail Kartal hakkında o kadar konuşuldu ki, peki hoca bundan önceki 3 dönemde iletişim sorunu yaşamadığının farkında kimse varmadı mı? Şimdi mi fark edildi bu durum? Bundan önceki 3 dönemde şimdiki konuşulanlar nerede acaba? Bu farklı bir operasyon çeşidi mi? Hocaya ve takıma bu konu hakkında konuğunuzun yorumunu merak ediyorum. Sorun lütfen demiş. İbrahim Yavuz'un sesini nerede duysam eleştiri var demiş. İsmail Kartal'ın oyunu 99 gol atar, 99 puan toplar ama şampiyon olamaz demiş. Süleyman Gülep mesajıyla yalnız bırakmayanlardan bize. İbrahim Yavuz'un sesini duydum. Radyoda daha da bir kilitlendim radyoya demiş. Bir sorum olacak demiş ama soruyu da biz kaçırdık. Gerçi konuşmuşuzdur İbrahim Yavuz konusu. İbrahim Yavuz'la İsmail Kartal'a ilişkin gelen bu sorunuzu mutlaka konuşmuşuzdur. İsmail Kartal'a o kadar değindik ki. Bir Fenerbahçe fanı olarak derim ki Trabzon'dan bu ara alınacak tek adam Fatih Tekke olur demiş. Kendisi yükselen bir yıldız demiş. Ayrıca bir parlayan yıldız da İbrahim Yavuz Hoca'dır demiş. Yakında tek başına program yapacak göreceksiniz demiş. Adam yapıyor demiş. Selamlar demiş. Neden olmasın? Hızlıca mesajlara bakıyoruz. Hızlıca mesajları değerlendiriyoruz. Abi sezon sonu Onaçu yürüdü sahada. Ondan fazla vermek büyük kazık olur demiş. Onu da tabii... yazık olur demiş. Özür diliyorum, ben yanlış okuyorum. Ya da sonradan tam düzelttiği ana mı? Düzenlendi diyor bak mesajı. Düzenlendiği ana mı denk geldim? Özür dileyim. Böyle bir tabiri de tabii çok da böyle dillendirilmeyecek, çok da büyük bir ayıp tabiri değil ama yine dinleyicimizin mesajına dikkat edip okumamak da daha iyi olurdu tabii. Hızlıca mesajlara bakıyoruz. Mesajları değerlendirmeye devam ediyoruz son bölümde. Berk abi selamlar, seni takip ettim Instagram'dan. Cansın var ol demiş. Siz cansınız, sağ olun var olun diyeyim. Instagram Sayerberk'ten de takipleşebiliriz. Oradan da düşüncelerinizi, görüşlerinizi, yayınlara ilişkin aktarmak istediklerinizi söyleyebilirsiniz. Oradan da benimle iletişime geçebilirsiniz diyeyim. Ve yavaş yavaş programın son kısmına da geldiğimi hatırlatayım. Instagram Sayerberk'ten program konu

0: ve konuk önerilerinizi de bizimle paylaşabilirsiniz kısmını son kısmı ekleyeyim, öyle veda edeyim. Vincenzo Italiano'nun basın toplantısıyla veda ediyoruz. Italiano'nun basın toplantısının bir bölümünü, Orkun Kökçü ile beraber gerçekleştirdikleri basın toplantısının bir bölümünü sizlerle paylaşıyoruz ve yaklaşık 20 dakika sonra, 15-20 dakika sonra Can Genç dakika skorda, maç önünde, maç anında ve maç sonunda sizlerle olacak.
1: Kaptan, öncelikle başarılar yarın için. Geçen sezona benzer bir sezon başlangıcı Beşiktaş açısından. Sen de geçtiğimiz sezon yeni transfer olmuştun ve yine Avrupa ikinci eleme turundan başlamıştınız Shakhtar maçıyla. O zaman tabii istenen sonuç elde edilememişti ama bu kez geçen seneye göre farklı olarak takımla ve kendini nasıl görüyorsun?
2: Teşekkürler. Bu sene farklı çünkü geçen sene galiba 5 günlük bir hazırlanma sürecinde maça çıktım kendi adıma. Yani takımla pek kaynaşamamıştım. Şu an farklı. Bir iki hafta çalışıyoruz. Diğerleri daha da uzun bir süre çalıştı hocamızla beraber. Yani hocanın istediklerini biliyoruz. Kendimizi hazırladık ve yarınki maç için hazırız.
3: Milli Eskoler, Egemen Çınar, kaptan, yarın için başarılar diliyorum. Milli takımdan Salih Özcan ile aranızda iyi bir uyum vardı. Yarın ilk 11'de oynamanız takdirde bu uyumu devam ettirebileceğinizi düşünüyor musun? Teşekkürler.
2: Evet, Salih'le aramızdaki uyum çok iyi. Çok iyi anlaşıyorum Salih'le. Milli takımda da çok iyi anlaşıyoruz. İnşallah yarınki maçta da aynı şekilde anlaşabiliriz ve en önemlisi de yarınki maçta galibiyetle ayrılmak. Onun için de elimizden geleni yapacağız.
4: Ogün Bey.
5: Ogün Şahin, Ulus Sabah Gazetesi. Öncelikle yarın için başarılar dilerim. Kaptan, bir kaptan gözüyle bu sezon oluşturulan takım, yeni transferler var aranızda, yeni arkadaşlarınız katıldı. Bu sezon oluşan takımı şu ana kadar nasıl görüyorsun? Nasıl bir ortam, nasıl bir hava var? Enerjiniz nasıl? Bununla ilgili bilgi alabilir miyiz?
2: Ortam çok güzel. Herkes yani bu full buraya konsantre, istekli, hırslı. Hocamız da aynı şekilde bizi çok iyi hazırladı bu maç için. Yani alışma süreci tamamen geçmemiş olsa da yarınki maç için hazırız ve iyi bir sonuçla ayrılacağımızı düşünüyorum.
4: Buyurun.
6: Ersin Albayrak, Artarikort. Kaptan, yeni sezon hayırlı olsun. Geçtiğimiz sezon Rafa'nın ayrılımından sonra daha ofansif bir şekilde konumlanmıştın. Teknik direktör Italiano'yla da kısa bir süre oldu göreve başlayalı. Italiano senden daha çok saha içinde hangi konularda fark yaratmanı istiyor? Sana verdiği en önemli mesaj ne oldu?
2: Yani orta sahada oynadığın takdirde ofansif anlamında, defansif anlamında katkı sağlaman lazım. Onu dile getirdi hocamız. Beklentiler bu şekilde. Ben de ona karşılık vereceğimi düşünüyorum. Hocanın istedikleri netleşti kendime, bana. O yüzden yani geçen sezonki ikinci yarısı gibi devam etmek istiyorum gol katkılarıyla ve defansif anlamda da yani katkı sağlamak istiyorum ve takımıma yani en iyi şekilde yani kaptanlık görevini yapmak istiyorum. O yüzden beklentiler bu şekilde hocam.
4: Peki kaptanımıza son bir soru var galiba. Sizinle de kaptanımızı uğurlayalım. Buyurun.
7: Alper Göçmez 343. Kaptan, yarın için başarılar diliyorum. Kariyerindeki tüm kampları da ele alırsan sevinirim bu soruda. Yüklemelerde çok yorulduğunu gördük. Yorulduğunuzu gördük dışarıdan. Yükleme konusunda en iyi kamplardan birini geçirdiğinizi düşünüyor musun?
2: Evet. Çünkü Feyenoord döneminde aynı şekilde hazırladık kendimizi sezona. Yani aynı şekilde antrenmanlara çıktık. O yüzden benim için yani güzel bir kamptı. Kendimi hazır hissediyorum. Takım da öyle. Herkes yani %100 hazır diyebilirim yarınki maç için. Ve şu anki en önemli şey de yarınki maça hazır olmak ve o maçta kazanmak.
4: Kaptan Orkun Kökçü'ye teşekkür ederiz. Basın toplantımıza katıldığı için.
2: Teşekkürler.
4: Evet, hocamıza sorularımızla başlayabiliriz. İlk olarak sizinle başlayalım, buyurun.
8: Emre Tanrıver, GZT Spor. Bazı önemli futbolcular Dünya Kupası'ndan dolayı kampa geç katıldılar. Dolayısıyla belki de kafanızdaki ideal 11 ile çok az çalışma fırsatı buldunuz. Bu durum takımın sisteme adaptasyonunu nasıl etkileyecek? Bu doğrultuda ilk resmi maçlarda daha kontrollü bir oyun beklemeli miyiz? Teşekkürler.
9: Buongiorno a tutti, sapete come un po' è iniziata la nostra pre-season con tanti giovani, con tanti ragazzi che purtroppo per i mondiali sono arrivati piano piano in ritardo. Diciamo che sarebbe stato bello e importante lavorare sin dall'inizio con tutto il blocco squadra, però è andata così. Quando ci sono europei, mondiali, e purtroppo capita questo. Abbiamo lavorato negli ultimi 10 giorni con un buon numero di calciatori, abbiamo fatto questa settimana l'unica dove eravamo quasi al completo e cercheremo di mettere in pratica quello che abbiamo fatto. Certo che sarebbe stato più bello lavorare con tutti i giocatori sin dall'inizio, però faremo quello che siamo riusciti a preparare contro una squadra di livello, contro una squadra forte, e cercheremo di mettere in pratica quello che abbiamo fatto in queste settimane. Secondo me qualcosa già adesso possiamo far vedere.
10: Evet, hepinize öncelikle iyi günler dilemek istiyorum. Biliyorsunuz aslında hepiniz sezon öncesi kampına nasıl başladığımızı. Çok fazla aramızda genç oyuncu vardı ve bu milli takım olayı da birazcık bizim canımızı yaktı. Geç geldiler çünkü. Keşke hepsiyle beraber ilk günden beraber idman yapabilseydik. Çok güzel olurdu o zaman. Ama maalesef Avrupa Kupaları ya da Dünya Kupası olduğu zaman bu senaryolarla karşılaşabiliyoruz. Şunu söyleyebilirim. Son 10 gündür aslında tam kadroyla beraber çalışıyoruz ve çalışmalarımız çok iyi geçti ve sahada bence dediklerimi gösterebilecek bu çocuklar. İyi çalıştık bu çünkü son 10 gündür. Yarın da Michelin'e karşı oynayacağız. Belirli bir seviyenin takımı, güçlü bir takım, iyi bir takım, ama biz de şu ana kadar yaptıklarımızı pratiğe dökmek istiyoruz ve bence yarın bir şeyler gösterebileceğimizi düşünüyorum iyi anlamda.
11: Türkiye Gazetesi, Serkan Can Bozkurt. Hocamızın konferans liginde 2 kez final tecrübesi var. Bologna ile de çeyrek finalde kaybetmişti. Avrupa'da başarılı bir grafiği var hocamızın. Beşiktaş'ta da böyle bir hedefi var mı? Önceliği lig mi yoksa Avrupa mı? Bu konu hakkındaki düşüncelerini alacaktım.
9: Ma il percorso europeo è sempre stimolante, bello. Ti mette a confronto con tante realtà importanti del calcio europeo e penso che tutti qui abbiamo la voglia di giocarci l'Europa. Non so quale Europa sarà, iniziamo con questo preliminare di Europa League dove ci teniamo a far bella figura, tutti hanno la voglia di vincere, di passare il turno, quindi noi proveremo a fare questo. Chiaro che oltre al fatto di avere la possibilità di rimanere in Europa, poi ci sarà il campionato, dove il campionato abbiamo tutti, sappiamo quanto è importante, sappiamo quanto ci tiene il nostro pubblico, quanto ci tiene la società, però in questo momento iniziamo con l'Europa e dobbiamo cercare di affrontarla nel migliore dei modi, onorandola e cercando di dare il massimo per vedere se di riuscire a passare questo turno.
10: Evet, Avrupa yolculuğu tabii ki de çok heyecanlı bir yolculuk. Ama aynı zamanda Avrupa'da oynadığınız zaman futbolun gerçek yüzüyle de karşılaşabiliyorsunuz. Çünkü bazı Avrupa takımları ise gerçek futbol nedir gösterebiliyor bazen, farklı oyunları olduğu için. Hepimiz ama çok istekliyiz, bunu söyleyebilirim. Avrupa'da devam etmek istiyoruz. hangi turnuva olur onu bilemiyorum Avrupa'da, ama her şekilde biz Avrupa'da devam etmek istiyoruz ve bugün

0: De bu yolculuğumuz başlıyor ve kazanmak istiyoruz yarın. Avrupa'da kalmak, herhangi bir turnuvada kalmak bizim için çok iyi olur ama tabii ki ligin de ne kadar önemli olduğunu hepimiz çok iyi biliyoruz. Çünkü taraftarlar ligi istiyor, kulüp ligi istiyor. Hepimiz ligde başarılı olmak istiyoruz. Ama dediğim gibi tekrardan bugün bizim yolculuğumuz başlıyor ve şu andaki hedefimiz tamamen yarınki maç için.
1: Hanımefendi, siz de devam edelim.
2: 24 Ayşegül Bedirak Osman. Hocam öncelikle yarınki maç için başarılar diliyorum. Yarın ilk kez Beşiktaş formasıyla resmi bir maça çıkacaksınız ve taraftarınızın karşısına kendi evinizde çıkacaksınız. Kendinizi nasıl hissediyorsunuz? Hazır mısınız? Beşiktaş taraftarına bir mesajınız var mı? Teşekkür ederim.
3: Grazie, crepi il lupo perché è normale ci sia un po' d'emozione da parte mia, dello staff. Domani sarà la nostra prima partita ufficiale e ho già visto che ci sarà uno stadio bello, e ho visto che ci sarà tanta gente, e curiosità per tutti e quindi è giusto che sia così. L'emozione è tanta, ripeto, partire con queste partite così importanti è anche stimolante e mi auguro che il pubblico capisca che è l'inizio, capisca che sia domani una partita dove ancora abbiamo tanto da lavorare, ma sono convinto che saranno dalla nostra parte, ci aiuteranno ad andare forte, a spingere, a cercare di far nostra questa partita. Quindi mi auguro che tutti insieme, noi e il pubblico domani, si possa far vedere una grande prestazione e far vedere quello che in questi giorni siamo riusciti a proporre. Per il resto sono convinto che ci trascineranno per tutta la partita.
0: Teşekkür ederim. Heyecanlıyım. Ben ve staffım olarak, ekibim olarak çok heyecanlıyız. Çünkü yarın ilk defa resmi maçımıza çıkıyoruz. Çok güzel bir statta çıkacağız. Çok güzel bir atmosferde bu maçı oynayacağız. Taraftarlarımızla ilk defa beraber olacağız. O yüzden gerçekten de meraklıyız bu durumdan dolayı. Çok heyecanlıyız. Bu maç tabii ki de çok önemli. Ama taraftarların da bilmesi gerekiyor. Bu bizim daha ilk maçımız. Bizim bu sezona başlangıcımız olacak. Ve daha çalışmamız üzerine gereken çok daha fazla da şey var. Ama ben taraftarımıza çok güveniyorum. Bizi yarın iyi bir şekilde destekleyeceklerdir. Bizi yarın ittiren kuvvet olacaktır. Daha iyi oynamamızı sağlayan kuvvetimiz olacaktır. Yarın taraftarımıza beraber de sahada iyi bir performans sergileyip şu ana kadar çalıştığımız şeyleri göstermek istiyoruz. Teşekkürler.
1: Beyefendi siz, sonra Serkan Bey siz.
4: XTG Spor Erol Evcen. Hocam öncelikle başarılar yarınki maç için. Türkiye Süper Ligi'nde genellikle 4-2-3-1 oynatılıyor. Genel olarak 4-2-3-1 oyununa hakimsiniz. Lige ve takıma adaptasyon sürecinizde bunun etkili olacağını düşünüyor musunuz?
3: Ma io ho avuto la possibilità di affrontare qualche squadra del campionato turco, in conference il Basaksehir e il Sivas, poi anche un amichevole importante contro il Galatasaray. Secondo me il campionato è un campionato tosto, difficile, è da veramente affrontare tutte le partite nel migliore dei modi. E ho visto che tante squadre lavorano con questo sistema qua. Noi in questo mese di ritiro abbiamo lavorato con una difesa a 4, con un centrocampo e anche un attacco che potevamo anche variare a 2, a 3, è chiaro che poi dipende anche dalle partite, però questo sarà il nostro sistema. Studieremo poi ogni partita, man mano affronteremo gli avversari, quello che proporranno contro di noi, però la nostra base è questa e da lì vogliamo cercare di costruire un'identità e cercare di essere una squadra che sa quello che deve fare e poi in base a tutti gli avversari proporre qualche strategia diversa.
0: Evet, geçmişte benim de Türk takımlarına karşı oynama fırsatım oldu. Konferans liginde Başakşehir ve Sivas maçlarını oynadık zamanında. Aynı zamanda Galatasaray'a karşı da çok önemli bir hazırlık maçı oynamıştık. Türk Ligi hakkında şunu söyleyebilirim. Oynadığım takımları

0: göz önünde bulundurursak çok zor bir lig. Gerçekten kolay bir lig değil. Ve bütün maçlarda yüzde yüz hazır olmanız gerekiyor. Yüzde yüz hazır olamazsınız. İşiniz ligde çok zor. 4-2-3-1'e karşı da çok oynadım. Ben 4-2-3-1'e de ben de oynadım aynı zamanda. Genelde kampta dörtlü defans, dörtlü savunma üzerine çalıştık. Orta sahamızda da arada değişiklikler yaptık. Bazen tek orta saha, bazen çift orta saha. Bunu da rakibimize göre değiştirmek istiyoruz aslında. Çünkü her maç sonuçta farklı, her maça farklı bir strateji bulmanız gerekiyor. Ama bizim temelimizde bu olacak genelde, dörtlü savunma. Ve bunun üzerinden de bir kimlik yaratmak istiyoruz. Bir Beşiktaş kimliği yaratmak istiyoruz. Sahada ne yaptığını bilen bir takım yaratmak istiyoruz. Ve stratejimizi de tamamen bunun üzerine belirledik.
1: Rabona Dijital Serkan Morova. Hocam öncelikle yarınki karşılaşma için ben de sizlere başarılar diliyorum. Hazırlık kampında birçok genç oyuncuyla çalışma fırsatı yakaladığınızdan bahsetmiştiniz. Yeni sezon planlamalarınız içerisinde yer alacak olan altyapı oyuncuları var mı? Bir de İlhan Fakılı iyi bir kamp dönemi geçirdiği gibi duruyor. İlhan Fakılı ile alakalı değerlendirmenizi merak ediyorum. Teşekkürler.
2: Sì, abbiamo fatto, abbiamo lavorato tanti giorni con tanti ragazzi, tanti interessanti, alcuni sono ancora con noi e credo che durante l'anno tanti lavoreranno in alcune settimane con la prima squadra perché, ripeto, qualcuno è interessante, qualcuno è bravo, qualcuno ha grandi margini di miglioramento e chiaramente avremo la possibilità di farli lavorare con noi. E Ilan è una bella sorpresa, è un ragazzo veramente che ha grandi qualità, è un ragazzo che ha grandi margini di miglioramento, è ancora giovane, ha fatto vedere in questi amichevoli di essere veramente bravo sotto porta, c'ha una freddezza, una concretezza importante, però anche lui essendo giovane deve saper lavorare in entrambe le fasi, deve crescere da quando non ha la palla, deve essere più intenso, deve lavorare per i compagni, ma la qualità che ha la sapevamo, l'abbiamo portato qui infatti per lavorare sugli esterni, su quella sua zona di campo perché ha talento e mi auguro che possa crescere, possa dare tanto per questa maglia.
0: Evet, aslında çok fazla günler boyunca da çok genç arkadaşlarla çalışacak altyapıdan. Aralarında da bazı gerçekten enteresan, ilginç isimler de vardı. Ve hatta bazıları da bizimle beraber bu dönemde kalacaklar. Ama tabii ki de yıl içinde bazı arkadaşlarla arkadaşlar bazı haftalarda da bizimle çalışabilirler. Çünkü dediğim gibi gerçekten çok ilginç isimler, enteresan isimler vardı ve gelişmeye çok açık isimler vardı. O yüzden arada sırada bazıları da gelip bizimle çalışabilirler, hatta kalabilirler de. İlhan Fakıl hakkında konuşmak istiyorum. Çok kaliteli bir oyuncu ve gerçekten beni de çok şaşırttı. Sürprize uğradığımı söyleyebilirim İlhan'dan sonra. Hazırlık maçlarında özellikle iki tane önemli gol attı, iyi performans gösterdi. Bize kalelerinde ne kadar bitirici olduğunu ve soğukkanlı olduğunu gösterdi. Genç bir arkadaş, aynı zamanda gelişmeye de çok açık bir arkadaş. Fakat genç olduğu için tabii ki de bazı şeylerini geliştirmesi gerekiyor. Topsuz oyununu biraz daha geliştirmesi gerekiyor. Daha ısırgan olması gerekiyor, daha sert olması gerekiyor. Ve arkadaşlarıyla daha iyi çalışmasını öğrenmesi gerekiyor. Ama dediğim gibi kaliteli bir oyuncu, zaten kaliteli bir oyuncu olduğu için de şu anda bizimle ve ileride de bize büyük katkılar sağlayabileceğini düşünüyorum İlhan'ın.
3: Son iki soru siz ve sizinle bitirelim.
1: Egemen Güven, Bein Sports. Öncelikle yarınki karşılaşma için başarılar dilerim. Midtjylland maçıyla beraber Beşiktaş resmi olarak normal sezonu da açmış olacak. Kendisinin yaz başında anlaşmaya vardığı Beşiktaş ve dışarıdan gözlemlediği Beşiktaş'la bugüne kadar içerisinde çalıştığı Beşiktaş ona olumlu olarak nasıl beklenmedik olaylar getirdi? Daha doğrusu içerisinde bulunmasıyla beraber olumlu anlamda oyuncu performansları, taraftarlar, kulüp içindeki beklentiler, olumlu anlamda teknik direktörü şaşırtan olaylar oldu mu? Teşekkürler.
0: Gracias.
2: Sono contento di questa domanda perché davvero ho trovato un ambiente bellissimo, delle persone eccezionali, tutti che lavorano per il bene del Besiktas, tutti che lavorano per la causa, tutti che danno il loro contributo, davvero persone eccezionali. Il centro sportivo è un centro dove si lavora molto bene e tutte le sensazioni dell'inizio sono state confermate. Poi per quanto riguarda tutto quello che ci siamo detti con la società, è chiaro che rimane dentro qui il centro sportivo. Per quanto riguarda la squadra, il mercato è aperto ancora a lungo, chiaramente staremo vigili su tutto, perché ci sarà chiaramente ancora da aggiungere qualcosa, faremo qualcosa sicuramente. E per il resto tutte sensazioni belle, positive. Non vedo l'ora di arrivare domani allo stadio per vedere lo stadio, questa tifoseria, ma sono convinto che, ripeto come ho detto prima, tutti insieme si possa fare un grande lavoro e non vedo l'ora di iniziare.
0: Evet, bu sorudan dolayı aslında çok mutluyum. Teşekkürler. Buraya geldiğimden beri mükemmel bir ortam içinde olduğumu söyleyebilirim. Buradaki insanlar gerçekten inanılmaz insanlar. Herkes Beşiktaş'ın iyiliği için çok çalışıyor. Herkes elinden geleni yüz yüze yapıyor bu davamız için. Tesislerimiz hakkında ise tesislerimiz gerçekten çok güzel. Ve ilk baştaki hislerim şu anda da aynı. İyi hislere sahiptim ve şu anda da hala iyi hislere sahibim. Çünkü şu ana kadar gördüğüm her şeyden dolayı çok çok mutlu olduğumu söyleyebilirim. Tabii bazı şeyler konuşmuştuk sezon başında ama tabii ki de onlar aramızda kalır. Onları size söyleyemem. Bence iyi işler de yapacağız. Biliyorsunuz zaten şu an transfer sezonu devam ediyor. Hala zamanımız var ve orada da aramıza arkadaşlar katılacak. Onu da söyleyebilirim. Bunun üzerine çalışıyoruz. Ama şu ana kadar her şeyden çok mutluyum. Yarın taraftarla beraber olacağım için çok mutluyum ve ilk maçımda sahada olacağım için de çok mutluyum. Hemen başlamak istiyorum. Gerçekten yarının gelmesini istiyorum.
1: Son soru.
4: Olsan Genç ET Spor, öncelikle yarın için ben de başarılar diliyorum. Tabii sezonun bu döneminde kuzey ülkelerinden gelen bir rakiple karşılaşınca akla gelen ilk konu fizik gücü konusu ilk endişe. Bu durum bu dönemde kendisi için bir handikap oluşturuyor mu? Bu eşleşmede genel olarak Beşiktaş'ın avantajlarını ve dezavantajlarını nasıl sıralar?
2: No, sono sempre squadre forti fisicamente. Sono ormai tutte le squadre in Europa, tutte preparate sotto l'aspetto tattico, sotto l'aspetto fisico, gente che sa giocare sotto pressione, che sa darti pressione senza palla, quindi ormai in Europa tutte le partite sono difficili. Abbiamo visto, abbiamo studiato, abbiamo preparato qualcosa. L'unico svantaggio, lo dico, ma non perché voglio trovare scuse o alibi, è il fatto che è da poco che lavoriamo con quasi tutti i giocatori grandi a disposizione. Per il resto conosciamo il valore del nostro avversario, perché ripeto, in Europa non ci sono partite facili, non ci sono avversari dove già è scontato il risultato, quindi temiamo il Midtjylland, ma sappiamo quello che possiamo fare e domani cercheremo di mettere in pratica quello che abbiamo preparato.
0: Evet, Avrupa'da oynayan takımların hepsi tabii ki de taktik olarak hazır oluyorlar, fiziksel olarak hazır oluyorlar. Özellikle kuzey takımları da fiziksel takımlardır. Bunu hepimiz biliyoruz. Ve Avrupa'daki takımlar aynı zamanda baskı altında oynamayı bilen takımlardır. İyi de basabilen takımlardır. Yani kısacası Avrupa'da kolay maç diye bir şey yoktur. Her maç zordur. Biz iyi hazırlandık. Hani bir dezavantajımız varsa, ki ben bunu bahane olarak söylemiyorum, asla bahane olarak algılamayın bunu. Bütün takımla beraber az bir sürede çalışabildik. Sadece bunu söyleyebilirim. Ama onun dışında rakibimize

0: iyi hazırlandık. Nasıl bir takıma karşı oynadığımızı biliyoruz. Ve Avrupa'da tekrar ediyorum, kolay maç asla yoktur. Bunu sadece kendi takım için, bütün takımlar için söylüyorum. Hiçbir maç kağıt üzerinde kazanılmaz Avrupa'da. Michelin'de iyi biliyoruz, iyi çalıştık ve yarın da sahada şu ana kadar çalıştığımız şeyleri göstermek istiyoruz. Teşekkürler.
1: Değerli basın mensupları, basın toplantımızın sonuna geldik. Hepinize katılmanız için teşekkür ederiz.
2: Grazie, grazie.
0: Teşekkürler.
3: Berk Sayar'da haber masası sona erdi.

Herkese selamlar sevgiler. Türkiye'nin en genç radyosu Radyo Gol'desiniz. 92.2 frekanslarındasınız tabii ki. Bugün temsilcimiz Beşiktaş bir Avrupa maçına çıkacak. Midtjylland karşısındaki hepimiz için de açıkçası heyecan verici bir akşam olduğunu söyleyebilirim. Şu anda Dolmabahçe'nin o klasik tipik ağaçlı yolunu görüyorum. Yayıncı kuruluş ve birçok spor kanallarını da şu anda takip ediyoruz. O ağaçlı yolu da görüyoruz. Hakikaten taraftarın ilgisi güzel gibi, en azından ilk bakışta şu anda bu sokağa demiş olayım. Tabii ki iki takımın da 11'leri de belli oldu. Temsilcimiz Beşiktaş'ın kalesini yeni transfer Nübel koruyacak. Savunmada Murillo, Calo, Emirhan ve Rıdvan dörtlüsünü görüyoruz. Ki muhtemel 11'de biraz daha farklıydı bu savunma hattı ama nihai kadroda Murillo, Calo, Emirhan, Rıdvan dörtlüsü kalede Nübel. Orta alanda Salih Orkun ikilisini göreceğiz ki milli takımda da birlikte oynadıklarında her zaman çok daha birbirlerinin lehine olan oyuncular olduğunu söyleyebilirim ki oyuncular da kendi ifadelerinde bunu birçok kez zaten vurguluyorlar. Onların önünde gibi konumlanan Olaitan'ı görmek mümkün ama sağ iç sol iç gibi olacaktır diye düşünüyorum. Yani Orkun'u biraz daha sağ iç, Olaitan'ı da sol iç gibi görürüz gibi yorumluyorum. Sağ önde Çerni, sol önde İlhan Fakılı'yı izleyeceğiz ki İlhan Fakılı'nın da ilk resmi maçı olacak Beşiktaş formasıyla. İleride de Yang Yuoh görev yapacak Beşiktaş'ta. Midtjylland kadrosunda kaleyi Olafsson koruyacak. Savunmada Christensen, Lee Beh ve Jansen. Orta alanda Billing, Bravo, Andreasen ve Osorio'yu, ileride ise Franculino ve Etim'i göreceğiz. Ki şunları söyleyebilirim, biraz sonra yaklaşık bir 6-7 dakika sonra Atakan Kurt'la bir bağlantı gerçekleştireceğiz. Sonra Eral Pıssı'yla da konuşacağız ama ilk etapta biraz da kendi düşüncelerimi aktarmak istiyorum. İki takım hakkında da öncelikle Midtjylland demek istiyorum. Çünkü rakibimiz hakkında yani hepimizin bilgisi çok çok sınırlı. Yani Franculino'nun çok değerli bir oyuncu olduğunu söyleyebilirim. Birçok yani Avrupa'nın çok önemli kulüplerine yazılan bir forvet oyuncusu ki çok atlet bir oyuncu olduğunu. Özellikle Calo ve Emirhan'ın arkasında sürekli bir koşu tehdidi yaratabilecek bir oyuncu olduğunu söyleyebiliriz. Yani geçtiğimiz sezonun en verimli isimlerinden bir tanesi Aral Trabzonspor'un yolunu tuttu ki o da çok merak ettiğimiz bir oyuncu ama Aral'ı bugün tabii ki görmemek memnun edici bir gelişme bizler adına. Çünkü Midtjylland'de geçen sezon sezonun en önemli kahramanlarından bir tanesiydi. Özellikle sol kenarda oynadığı maçlar bir hayli fazla ve orada da üretkenliği son derece etkiliydi. Geçtiğimiz sezonu ikinci sırada bitirdi Midtjylland ki liginin de en çok gol atan takım olmayı başardı. Yani Avrupa'nın bu turunda özellikle bu kadar sert bir takımla eşleşmek bizim adımıza birazcık da şanssız bir kura olduğunu söyleyebilirim. Tabii ki Beşiktaş'ın ismi Midtjylland'ın isminden çok çok daha büyüktür. Beşiktaş çok daha köklü bir camiadır. Ama rakibimizin de formda olduğunu ve iyi bir takım olduğunu da asla unutmamamız gerekiyor. Ki Vincenzo Italiano'nun da açıklamalarıyla beraber şunu anladık. Kuzey takımlarının her zaman fizik olarak çok daha diri takımlar olduğunun altını çizdi İtalyan teknik adam. Bugün bakalım yani fizik mücadelesinde nasıl bir tablo ortaya çıkacak bunu da göreceğiz. Yayıncı kuruluşta şu anda yayına başladı. Onu da

0: söyleyelim ama bizler de Radyo Gol'de yayındayız. Bizler de arabada giden, motorla yolculuk eden, taksilerde ve birçok yerde de bizler varız. Bugün tabii ki hem Beşiktaş'ı hem Midtjylland'ı konuşacağız. Birçok detaya değineceğiz ki Avrupa Ligi'nde de geçtiğimiz sezon normal sezonu 3. sırada bitiren bir takımdan bahsediyoruz. Yani bu da esasında çok önemli bir veri. Avrupa Ligi'nde 3. sırada bitirdiler ancak Nottingham Forest'la son 16 turunda eşleşince Nottingham Forest çok belki de turnuvanın en değerli kadrolarından bir tanesine sahipti Nottingham Forest. Bu turda elemeyi başarmıştı. Midtjylland'ı. Açıkçası yani rakibi zayıf gibi görmek çok büyük bir hata olabilir. Vincenzo Italiano da hep bunun altını çizdi. Yani bakalım. Keşke diyorum Trossard'da bugün net bir şekilde biz ilk 11'de olabilseydi. Yani Trossard'ın olmadığı bu denklem açıkçası birazcık Beşiktaşlı taraftarları biraz üzdü. Sonuç olarak Trossard'ın bu maçta yapabileceklerini biraz hayal ettiğim için gerçekten çok daha farklı bir şey görebilirdik. Trossard olsa idi ki yedekler arasında da olmadığını, aynı zamanda UEFA listesine de bu tur için yazılmadığının bir kez daha altını çizelim. 0212 273 10'undan bizlere mesajlarınızı aktarabilir, fikirlerinizi tabii ki danışabilirsiniz ki yayınımızda genelde Beşiktaş endeksli gideceğiz. Zaten biliyorsunuz dakika skor programlarında olabildiğince de o günün takımını daha ağırlıklı konuşmayı tercih ediyoruz. Buna göre bir tasarrufumuz oluyor. Yani zaman zaman tabii ki sizlerin sorularının yönü bizim yayınımızı da etkiliyor ki her zaman zaten sizlerin mesajları bizler adına çok çok kıymetli. Yani tabii Fenerbahçe ile alakalı, Beşiktaş ile alakalı, Galatasaray ile alakalı veyahut da Trabzonspor ile alakalı sorularınız varsa da tabii ki alırız. Ama konuyu oradan da bir şekilde yine Beşiktaş'a getirmeyi başarırız demiş olalım. Yani özellikle orta sahada Philip Billing ismi dikkatimi çekiyor. Birazcık aslında gözden düşen bir oyuncuydu. Premier Lig yıllarını çok çok iyi hatırlarım ki oyuncunun şöyle bir özelliği de vardı. Bir kere çok kuvvetli bir orta saha oyuncusu olmasının yanı sıra hani işlerde bazen sıkıntıya gittiği zaman takımlarda bazı mevkilerde eksiklik olduğu zaman direkt Philip Billing'in birçok mevkide oynama özelliği olduğunu da hatırlatalım. Yani oyuncunun forvet oynadığı maçları dahi izledim. Enteresan bir oyuncu. Çok kalın bir oyuncu. Yani görünüm olarak baktığınız zaman çok çok kalın bir fiziğe sahip olduğunu çok net bir şekilde anlayabilirsiniz demek istiyorum. Onun haricinde tabii ki Franculino'yu konuşuyorduk. Yani birazcık burada Jalo ve Emirhan'a büyük iş düşüyor. Mourinho'nun arkası, Rıdvan'ın arkasındaki o alanlarda çok hızlı bir oyuncudan bahsediyoruz. Yani gerçekten bugünkü temennim şudur kendisiyle alakalı. Hani umarım transfer söylentileri birazcık oyuncunun performansında bir dalgalanma yaratabilir demek isterim. Franculino için şöyle bakıyorum. Güncellenen kadrolara bakıyorum. Ufak da bir değişiklik mi var acaba diye bakıyorum. Franculino'yu bir anda göremedik. Vallahi bir şekilde öyle yazıyordu ama Beşiktaş'ın kadrosu doğru. Okuduğumuz gibi bir kez daha tekrar edelim. Nübel, Mourinho, Jalo, Emirhan, Rıdvan. Orta alanda Orkun, Salih, Olaitan. Sağ kanatta Çerni, sol kanatta İlhan Fakılı. İleride ise Yang Yu-Oh görev yapacak Beşiktaş'ta. Rakipte Olafsson, Hambeom, Christensen, Beh savunma attı. Osorio, Billing, Bravo, Jensen orta saha attı. İleride ise şöyle bakıyorum. Franculino evet varmış. Franculino, Andreasen ve Etim şeklinde görüyoruz. Baktığımız akıllı ekranda oyuncunun ismini bir farklı bir isim olarak yazılması kaynaklı olarak belki orada ben de bir an hata yaptığımı düşündüm ama nitekim akıllı ekranda kendimiz de kontrol ettik ve hatamızı da anlamış olduk diyelim. Ya da yapmadığımız hatayı anlamış olduk diyelim. Biraz sonra da Atakan Kurt bizimle beraber olacak. Bunun da bilgisini aktaralım. Atakan abi de şu anda ağaçlı yoldan yürüyormuş ve şu anda gerçekten görüyorum o kadar kalabalık ki kendimi şöyle bir rahat bir konuma atayım Can. Ondan sonra güzel güzel konuşalım dedi. Ben de tabii ki yani stat çevresinde o atmosferi en iyi soluyan insanlara da bağlanmak istiyorum. Bizim her zaman dakika skorda tabii ki hem gazetecilere hem yorumculara bağlanıyoruz. Hem bazen taraftarlara da bağlanıyoruz. Radyo gol yorumcusu ve aynı zamanda taraftar olan birçok bizi dinleyen ve aynı zamanda müdavimlerimiz de var. O insanlara da bir kez daha teşekkür edelim. Bütün dinleyicilerimize teşekkür edelim. Zaman zaman da stat içinden bağlantılar da yapıyoruz ama orada birazcık tabii ki ister istemez insanların stadyuma gitmesinin motivasyonuyla beraber zaman zaman çok sesli, çok gürültülü işler olabiliyor. Kulağa iyi gelmemiş olabiliyor. O yüzden basın tribünündeki bir kişiyi bağlamayı daha doğru buluyoruz. Geçtiğimiz yıl bir iki tane ister istemez tabii ki çok yüksek gürültülü sese sizi maruz bırakmıştık. Bu sezon ona çok daha fazla dikkat etmeye çalışacağımızı Radyo Gol ailesi olarak söyleyelim. Bunlar da çok çok önemli olduğunu vurgulayalım. Tabii ki biraz sonra da Atakan Kurt bizlerle beraber olacak. Onun haricinde tabii ki çok çeşitli konuklarımız da bugün bizlerle beraber olacak. Onu da bir kez daha vurgulayalım. Beşiktaş stadının girişinin aşırı yoğun olduğunu bir kez daha aktarayım. Gerçekten güzel bir tablo var. Siyah beyaz formalar. Her şey çok güzel gözüküyor. Atakan abi müsait miydin? Müsait misin Atakan abi? Evet, Atakan Kurt bizlerle beraber. Atakan abi hoş geldin. Abi hoş geldin.
1: Hoş bulduk, yayınlar diliyorum.
0: Çok çok teşekkür ederim Atakan abi. İlk 11 açıklandı ki ben de tabii ki dinleyicilere aktardım ama Atakan Kurt'a göre ilk 11 beklediği gibi bir ilk 11 mi? Ve bu ilk 11'in şansını nasıl değerlendirir bugün nezdinde Atakan Kurt?
1: Dilersen saya saya gidelim. Değerlendire gidelim.
0: Tabii ki sayabiliriz. Kaleyi Nübel koruyacak. Savunmada Murillo, Calo, Emirhan ve Rıdvan dörtlüsünü görüyoruz. Orta alanda Orkun, Salih, Olaitan üçlüsü. Sağ kanatta Çerni, sol kanatta İlhan Fakılı. İleride ise Yang Yu Oh görev yapacak abi. Lütfen yorum alalım senden.
1: Zaten beklenen 11 buydu. Antrenmanlarda bu 11 deniyordu. Çok da sürpriz olmadı. Yani Beşiktaş taraftarının desteğiyle, ambiyans coşkuyla beraber rüzgarı arkasına alarak bu maçta hem iyi oyun hem de iyi skoru elde etmesi lazım. Avantajlı bir skoru elde etmesi lazım. Çünkü kamp döneminde
0: evet, tabii ki tabii ki. Tabii ki. Zaman zaman olabiliyor. Zaman zaman olabiliyor.
1: Onun için müsait bir zamanda
0: tamam, yapmanızı istiyorsun. Tamam, tamam Atakan abi. O zaman daha güzel, daha müsait bir zamanda telefonlaşırız abi. Görüşmeler. Tamamdır. İster istemez tabii ki bunlardan da bahsediyorduk. Bunu yapmayacağız demeye bunu çalışıyorduk. Atakan abi de rahat konuma geçebildiğini zannettik ama ister istemez bunlar olabiliyor. Ve gerçekten taraftarlar tabii ki en doğal hakları, marşları söylemek, en doğal hakları çok net bir şekilde vurgulu olabilmek. Sonuçta maça gidiyor taraftar. O anda o günü doyasıya yaşamak istiyor. Herkese de hak veriyoruz tabii ki ama ister istemez Atakan abiyle de bağlantımız olduk. Tabii ki bugün birçok bağlantımız olacağını da söyleyelim. Ki bakalım İbrahim abi de müsaitse İbrahim Yavuz'la bir bağlantı yaparız. İbrahim Yavuz'la da Berk sohbet ediyordu. İbrahim Yavuz da o anda tabii ki Can'a da destek verebiliriz şeklinde. Biz de tabii ki her zaman koordineli gitmeye çalışıyoruz. Kendisi de sağ olsun birçok yayınlarda bize de destek olduğunu söyleyelim. İbrahim Yavuz da biraz sonra eğer hazırsa kendisinden de yorumları alırız. Şu anda ben de kendisini arıyorum. Bakalım müsaitse. Bir dinleyicimiz yazmış tabii ki küfürü tasvir etmediğini söylüyor. Yani tabii maç günleri bunlar yaşanabiliyor. Yani ister istemez taraftara da bir şekilde anlayabiliyoruz ama biz yayıncılığımızda bunu tabii ki tercih etmiyoruz. İstediğimiz bir şey değil çünkü burada insanlar ya bizim futbol konuşmamızı ve en azından takım hakkında teorilerimizi dinlemek istiyorlar. Çok da net, çok da hakları. Herkes burada rakibi biraz daha anlamak istiyor. Beşiktaş'ın bugün ne oynayacağını merak ediyor ki mesela benim en çok merak ettiğim konu İlhan Fakılı'nın durumu. İlhan Fakılı da açıkçası enteresan bir oyuncu olduğunu söyleyebiliriz. Yani ilk izlenimlerim en azından kendisiyle alakalı budur. Yani şu anda Vincenzo Italiano'da maç önü flash röportajda ki bir müsait bir vakitte kendisini de dinletebiliriz. Gürbüz Bey yazmış, kendisine de teşekkür ederiz. İbrahim abi de müsaitse tabii ki kendisini alacağız. İbrahim abi hoş geldin.
1: Merhabalar, hoş bulduk canım.
0: Çok teşekkür ederim abi. Atakan Kurt da şu anda stadyuma doğru yürüdüğü için ister istemez çok gürültülü bir ortamdaydı. İbrahim abi, imdadımıza yetiştiğin için sonsuz teşekkür ederiz öncelikle.
1: Ne demek, rica ederim, ne demek.
0: Tabii ki abi, ilk 11'ler belli oldu. Seninle de her zaman abi sohbet etmek çok büyük bir keyif olduğunun altını bir kez daha çizmek isterim. Yani Beşiktaş'ın ilk 11'ini nasıl değerlendirir İbrahim Yavuz?
1: Valla şöyle, yani ben de eve yeni girdiğim için ilk 11'le alakalı, evet.

0: bana yardımcı olursan.
1: Tabii ki kaleyi Nübel koruyacak. Savunmada Murillo, Calo, Emirhan ve Rıdvan dörtlüsünü görüyoruz. Orta alanda Orkun'u, Salih'i ve Olayitan'ı görüyoruz. Kanatlarda sağ kanatta Çerni'yi, sol kanatta İlhan Fakılı'yı, ileride ise Yang Yu Oh'u izleyeceğiz. Bugün Trossard kadroda değil.
0: Aslında bunda herhalde yani dün benim yayında katıldığım yayında Kartal vardı orta sahada. Herkesin beklediğiydi herhalde Kartal'la oynar diye. Kartal'ın yerinde Olayitan var. 3 aşağı 5 yukarı zaten. Benzer bir beklenen kadroydu diye yorumlayabiliriz. Ya şöyle, şimdi Can, yani Beşiktaş'la ilgili çok sağlıklı öngörüde bulunamıyoruz. Yani geçtiğimiz sezon özellikle çok fazla değişime gittiler. Bir türlü kadro istikrarını yakalayamadılar. İşte devre arasından sonraki o Sergen Hoca ile önce yakalanan güçlü oyun daha sonra çok kısa sürede kayboldu Beşiktaş'ta. Teknik direktör değişimi falan derken aslında önemli oyuncuları da kadroya katıyorlar. Zamana ihtiyacı var Beşiktaş'ın. O bahsettiğimiz beklenen oyuncuların gelmesinden sonra Beşiktaş'la ilgili sağlıklı yorum yapabiliriz ama bugünle alakalı bir durum. Kendi sahasında oynaması normalde aslında bu tarz durumlarda avantaj gibi gözükür ama çok fazla olumsuz oyunları olduğu için Beşiktaş'ın bu kadar en azından kadro kalitesi olarak senden iyi olmasa da beraber oynama alışkanlığı açısından güçlü organizasyon olan bir takımla oynayacaksın. Şimdi bu tarz takımlara karşı oynamak gerçekten zordur. Hele hele kendi sahanda oynamak daha da zordur. Bizde avantaj gibi gözüken iç saha karşılaşmaları işler kötü gittiği zaman ciddi anlamda dezavantaj oluyor. O yüzden yani zor bir karşılaşma olacak ama Beşiktaş taraftarlarının özellikle bu sene ciddi anlamda sabır göstermeleri gerekiyor. Oyun da kötü başlayabilir. İlk golü yiyen taraf da Beşiktaş olabilir. Burada ciddi anlamda oyuncuların desteğe ihtiyacı var ama sadece bu akşam değil. Yani sezon sonuna kadar Beşiktaşlıların önce takıma destek olması gerekiyor. Anlıyorum, onları da kolay değil. Uzun zamandır sürekli aynı şeyler söyleniyor. Sabır sabır sabır deniyor ama bir yerden sonra onların da sabrı kalmıyor ama bu sene çok kritik bir dönem çünkü iyi bir takım kuruyor Beşiktaş. İyi bir planlamayla başladı sezona ve böyle bu şekilde devam ediyor. Yani bu tarz karşılaşmalar o sağlıklı planlamayı bozmaması açısından önemli diye düşünüyorum. Yani çok, o sabır çok önemli olacak.
1: Çok Beşiktaş. Katılırım. Çok çok katılırım ki yani bizim radyomuzda da tabii ki birçok Beşiktaş yorumcumuzun şöyle bir tabiri vardır. Yani 4 senedir Ekim'de Kasım'da havlu atan Beşiktaş'ı taraftar görmek istemiyor. Şimdi tabii ki ister istemez bu bir süreç, takım kuruluyor ve sabır gerektiren bir süreç ama bütün bunların yanında eğer Muhammed Salah transferi gerçekleştiği takdirde taraftar o sabrı gösterir mi, gösterecek midir diye en azından bir öngörü sorusu sormak isterim abi.
0: Göstermeli Can, yani çünkü biraz önce söylediğin çok değerli. Yani bundan önce o sabrı göstermediniz. Ekim, Kasım, Aralık bir şey değişmiyor. Yani sizin göstermediğiniz sabrı yönetimde teknik direktöre göstermedi. Teknik direktör oyuncuya göstermedi. Büyük resme baktığında sürekli kaybeden Beşiktaş oldu. Demek ki herkes bu anlamda üzerine düşen görevi yapmak zorunda. Yani bir kere kulübün başkanı bir planlamaya sadık kalmak zorunda. Teknik direktörüne. Teknik direktör oyuncularla yapacağı planlamaya sadık kalmak zorunda. Taraftar da o takıma sabır gösterip desteklemek zorunda. Ya bu zincirleme bir hadise. Yani birinden birinde eksilme olduğunda ister istemez bütün organizasyon zarar görüyor. Şimdi söylediğin isim çok güçlü bir isim. Yani Salah, Trossard, bunların düşüncesi bile ister istemez oyunu hayal ettiğinde sadece Beşiktaşlıları değil diğer takımın taraftarlarını da heyecanlandırıyordur diye düşünüyorum.
1: Şüphesiz.
0: Kimse bazılarını korkutuyordur ama yani bu pozitif bir şeydir. En azından ligi yorumlayan, oyunu izleyen insanlar için. Ben işin o tarafıyla ilgileniyorum. Yani burada o yüzden çok net bir şekilde sabrın Beşiktaş adına çok belirleyici olduğunu söylüyorum.
1: Peki şunu da sormak istiyorum abi. Son olarak da soracağım. Biraz sonra da teşekkürümüzü edeceğiz İbrahim Yavuz'a ama Beşiktaş'ın ileri hattı haricindeki kadroyu soruyorum. Yani orta saha, bekler, stoperler ve 10 numarayı da sorayım ve aynı zamanda kaleyi de sorayım. Beşiktaş'ın hangi bölgelere, hangi profil oyuncuya ihtiyacı var? Hangi bölgelere, hangi isimlere ihtiyacı var gibi sormak istiyorum. İbrahim'e futbol görüşüne inanırım. O yüzden bir sormak istedim abi.
0: Eyvallah. Şöyle Can, yani şimdi o şey bitmiyor. Yani o da gelsin, bu da gelsin düşüncesiyle takımın tamamını da değiştirebilirsin. Ama o iş öyle kolay olmuyor. O yüzden mevcut oyunculardan maksimum verimi alabilme adına kimler olabilir düşüncesiyle bir önceki seneden değerlendirelim. Peki. Yani Beşiktaş'ın bir kere sol bek

0: transferini yaptığını biliyoruz değil mi?
1: Doğru.
0: Ön tarafa transfer yaptığını biliyoruz. Kaleye yaptığı transferi biliyoruz. Orta saha yaptığı transferi biliyoruz. Bunlar önemlidir aslında. O yüzden Beşiktaş'ın bu sene planlaması iyi dedim. Yani çok kısa sürede eksikleri tespit edip zaman kaybetmeden oraları doldurmaları önemliydi. Yeterli mi? Değil tabii ki. Yani Beşiktaş'ın hala net bir santroforu ihtiyacı olduğunu söyleyebiliriz. Bence orta sahaya hala Beşiktaş

0: bence Beşiktaş'ın orta sahaya iki tane şey, savunmanın merkezine iki oyuncu alması lazım. Varsa talibi, bana göre ben hemen Akbatu'yla vedalaşırım. Çünkü geçtiğimiz sezon özellikle oyunculuk davranışları olarak çok fazla duygularına yenilen, çok fazla pozisyon hatası yapan bir oyuncu performansı izledik. Muhtemelen benzer oyuncu performansı izleyeceğiz. Çünkü
1: ki Dünya Kupası'nda da aynı durum söz konusuydu abi. Onu da araya eklemek istedim.
0: Onun şansı yok Can. Yani oyunculuk karakteri bu. Özellikleri bu. Çok fazla değişmez. Yani bizdeki inanış şu ya. Yanına çok daha iyi bir adam alırsak düzelir. Zor gibi geliyor bana. Umarım yanılırım.
1: Yani Semih Uyfaluji işini göremeyiz gibi diyorsun abi.
0: Mümkün değil. Yani mümkün değil. Çünkü bu çok fazla duygularına yenilen bir oyuncu. Canlı stadyumda iki tane maçını izlediğim için söylüyorum. Yani korkunç dağılıyor. Hele hele stoper pozisyonunda bir oyuncunun dağılması o bütün organizasyonu darmadağın eder. O da bu konuda çok eksik bir oyuncu olduğu için bence Beşiktaş'ın savunmanın merkezine iki oyuncuya ihtiyacı var. Çok önemlidir. Çok iyi bir takım kurarsınız ama savunmanın merkezinde eksik kalırsanız ciddi zarar görürsünüz. Orta saha ve santrafora, ki zaten Salah ismi konuşuluyor. Ben olacağını düşünüyorum. Yani bu kadar bu ismin konuşulması. Bu saatten sonra belki yönetim düşündüğünden fazla da para ödemek zorunda kalacak ama olur diye düşünüyorum. Hele hele Vlahovic de o hücum organizasyonuna katılırsa şahane bir Beşiktaş kadrosu görebiliriz. Ama ondan sonra yayına bağlandığımda ilk söylediğim şey geçerli olacak. Bu şahane kadroya biraz zaman verin. O zamanı verdikten sonra göreceksiniz ki bir önceki sene yaşadığınız problemi yaşamayacaksınız.
1: Çok güzel özetledin İbrahim abi. Gerçekten çok teşekkür ederiz abi. Katıldın, katkı verdin bize. Çok teşekkürler, çok sağ ol.
0: Katkım olduysa ne mutlu bana.
1: Her zaman abi. Her zaman.
0: Kolay gelsin. Sağ ol.
1: İbrahim Yavuz bizlerle beraberdi. Biraz dinleyici mesajı okuyacağım. Sonra Eralp Islı'ya bağlanacağız ki Eralp de Beşiktaş maçlarında her zaman bizlere destek olan bir yayıncımız. Eyüp Bey yazmış. Eyüp Bey demiş ki Can hoş geldin, kulağım sende olacak yayın bitene kadar demiş. Sağ olun, var olun. Beşiktaş'ı pek şanslı görmüyorum bugün demiş. Maalesef en iyi sonuç beraberlik gibi düşünüyorum. Yani mevcut kadroyu beğenmemiş Eyüp Bey ve aynı zamanda 2-1 kaybedecek gibi yorumluyorum ana düşüncem olarak. Ya umarım tahmininiz tutmaz, öncelikle onu söyleyeyim. Tabii ki bugün nezdinde bu kadronun çok eksik olduğunu ben de yani hem İbrahim abinin de yorumlarına %100 katılırım. Ya bir kere kesinlikle orta saha takviyesi de gerekiyor. Bunu da söylemiş olayım ki Eralp de soruyor ne zaman bağlayacaksın diye. Bir iki dakikaya Eralp Islı'yı da bağlayacağız. Yani orta saha takviyesi kesin lazım. Stoperin merkeziyle alakalı İbrahim Yavuz'un altını çizdiği konuya çok katılırım. Yani çok formsuz bir Akbadu var ki bugün de izlemeyeceğiz zaten. Yani bugün stoperde hem Calo'yu hem Emirhan'ı izleyeceğiz. Açıkçası bakalım nasıl performans verecekler onu da göreceğiz. Bu arada Akbadu'da yedekler arasında, bunun da altını çizerim. Yani belki yani Fildiş sahiliyle sonuçta Dünya Kupası oynadığı için birazcık daha beklediği, yani takımda çok daha fazla çalışmadığı için diğer isimlere gitmiş de olabilir hoca. Ama bunu uzun maratonda göreceğiz. Bakalım hocanın şu anda eldeki mevcut savunma kurgusunda kullanacağı oyuncular ne şekilde olacağını da görmüş olacağız. Diyelim ki Semih Kılıçsoy da yedekler arasında. Bakalım kendisine de süre verilecek mi? Bunu da çok merak ediyorum. Semih'i de özellikle İtalya kariyerinden sonra ilk defa Beşiktaş formasıyla göreceğiz. Açıkçası merak ettiğim isimlerden bir tanesi, tıpkı İlhan Bakılı gibi. Şöyle bakıyorum, bir dinleyicimiz yazmış, Yılmaz Bey yazmış. Yayınlar İstanbul'dan Yılmaz. Ben Beşiktaş taraftarının kötü sözlerini duydum demiş. Onun kalanını okumayayım. Ya evet, ya maalesef ister istemez tabii ki ya taraftarlarda olabiliyor. Canlı yayınlarda biz de bu şeyleri yaşamaktan gerçekten memnun değiliz. Yani sonuç olarak orada Atakan abiyle çok güzel sohbet edecektik. Sağ olsun İbrahim abiyle de çok güzel sohbet ettik ama sonuçta oradaki ruhu bir şekilde bize aktarabileceği bir açı olabilirdi Atakan abinin. Maalesef ki canlı yayınlarda bunlar olabiliyor. Ben de mikrofonu maalesef ki kapamak durumunda kaldım. Teşekkür ettik Atakan abiye de, başka bir gün için sözleştik ama ya bizim de isteğimiz bu değil. Bizim listemiz gerçekten futbol konuşmak. Yani niyetimiz de biliyorsunuz o konuda da herhalde hemfikirizdir. Yani burada hepimizin futbol konuşmak istediğini çok açık. Hepimiz de maçı bekliyoruz. Sonuçta 25 dakika kaldı. Açıkçası ben çok heyecanlıyım. Yani birçok aslında görmediğim oyuncuyu izleyeceğim bugün. O yüzden bunun heyecanı bile benim kişisel motivasyonum için çok çok önemli. Sonuçta burada birçok maçı anlatıyoruz.

0: Beşiktaş'ın Avrupa maçında burada tek ses, tek yürek olacağız. Bugün de bu şekilde bir tasarrufumuz olacak. Eralp de bizlerle beraber. Eralp hoş geldin.
1: Merhaba abi, tekrardan hoş bulduk. Sana da yayınlar dilerim ayrıca.
0: Çok çok teşekkür ederim. Hafif bir röterli bir bağlantı yapmış olduk. Özür diliyorum tekrardan beklettiğim için.
1: Ne demek abi?
0: Tabii ki ilk 11 belli oldu. İlk 11'de açıkçası memnun olmayan taraftarları okuyorum şu anda. Birçok forumlara da bakıyorum. Aynı zamanda sosyal medyaya da bakıyorum. Kadronun en azından bu şekilde olmasından memnun olmayan Beşiktaş taraftarlarını görüyorum. Ama sen hangi kısımdasın? Yani kadro konusunda hocaya birazcık zaman tanıyalım. Hoca da bir şeyleri tanımaya çalışıyor vesaire vesaire diyen tarafta mısın? Yoksa yok ben bu kadroyu beğendim, bu kadro oynar diyen tarafta mısın? Yoksa sosyal medyadaki o yazanlara mı katılırsın? Eralp Islı kadroyu nasıl yorumlar ilk 11'i?
1: Ya abi, öncelikle memnun olup olmamaktan ziyade Beşiktaş'ın şu anda zaten dar bir rotasyonu var. Bunu yedeklere baktığımız zaman net şekilde görebiliyoruz. Ama şaşırdığım noktalar oldu mu? Kesinlikle oldu. Bunların başına da savunmada Calo çekiyor. Yani Agbado'nun kesik yemesini ilk maçtan beklemiyordum. Yani baktığımız zaman aslında çok iyi bir kamp dönemi geçirdiğini söyleyemeyiz Agbado'nun. Özellikle son hazırlık maçında yaptığı hatalardan dolayı bence İtalyan'ı kendisini ilk karşılaşmasında, yani ilk resmi karşılaşmasında görmek istemedi diye düşünüyorum ki Calo'nun da kampın en istekli isimlerinden birisi olduğu söyleniyordu. Yani burada bence hocanın tercihi bu yüzden dolayı Agbado'dan ziyade Calo oldu. Onun dışında yani Rıdvan ismini bekliyor muydum? Ben bekliyordum. Yani Otara daha hazır olmadığını düşünüyorum. Çünkü ya kamp döneminde de ilk hazırlık karşılaşmalarında Rıdvan'a şans vermişti hoca. O yüzden de burada daha fazla süre verdiği isimlere bu tip hazırlık karşılaşmalarında, ilk karşılaşmasında da bu isim güvenmek istemiştir diye düşünüyorum. Ya onun dışında çok fazla hocanın bir seçeneği olduğunu düşünmüyorum. Yani abi, bir yedek kulübesine bakıyorum. Ya baktığım zamanda da yani burada birçok oyuncu altyapıdan çıkma oyuncular. O yüzden de hocanın da çok fazla seçim hakkı yoktu oyuncular üzerinde. O yüzden kadroyu çok fazla eleştirmek istemiyorum. Çünkü adamın zaten elinde çok kısıtlı bir kadro var. Ya Midland gibi karşılaşmaya da bu kısıtlı kadroya çıkacak olması tamamen bence hocanın dezavantajına. Ama burada kesinlikle hocaya dezavantaj yazacak bir durum, yani kendi kariyer açısından Beşiktaş kariyerinde dezavantaj yazacak bir durum olduğunu düşünmüyorum. Çünkü ya az önce de bahsettiğim gibi adamın elindeki kadro bu.
0: Peki şunu soracağım, yani sonuç olarak Beşiktaş taraftarı sezonun erken bölümünde zaman zaman elde edilen olumsuz sonuçlardan dolayı çok fazla eleştiriler yapıp ve takımında aslında kötüye gidişatını izledik. En azından son yıllarda biraz böyle oldu. Yani bu sezon sonuçta Salah ismi konuşuluyor. Takım yeni kuruluyor. Yani olası bir kötü sonuçtan sonra İtalyano ilk maçından tepki görmeye başlar mı? Olası bir kötü sonuçta diye sormak istiyorum. Felaket tellahlığı yapmak istemiyorum ama en azından bu soruyu sormak istedim abi.
1: Yani tabii ki de oklar kendi üstüne çekilecektir daha ilk karşılaşması olmasına rağmen, ama burada tamamen hocayı günah keçisi ilan etmeyi de doğru bulmuyorum. Az önce de bahsettiğim gibi Beşiktaş'ın şu an çok kısıtlı bir kadrosu var. Yani önce hem ilk 11'e takviye yapması lazım, ardından yani yedek kulübesinde hocaya ikinci yarıda oyunu değiştirebilecek oyuncular sahaya atma fırsatı yakalayacak isimlere yönelmesi gerekiyor ki tam anlamıyla o zaman hocayı eleştirmeye başlarım. Şu an eksik kadroyla hocayı çok fazla eleştirmeyi doğru bulmuyorum. Yani bu adamın ne vereceği şu an için çok fazla belli olabilecek bir durumda değil bence Beşiktaş ki ya hocanın da Bologna dönemine baktığımız zaman birçok karşılaşmada farklı ilk 11'ler deneyen bir isimdi geçtiğimiz sezon. O yüzden de hocayı ilk 11 üzerinden yargılamamak gerekiyor. Hoca bu tip durumları farklı 11'lerle çözmeye çalışan bir isim. O yüzden de farklı çözüm yolları bulmayı deneyecektir bence Beşiktaş'ta da. Ama dediğim gibi özellikle sosyal medya baskısı olası ve Beşiktaş'ın turu kaybet etmesi durumunda ya hocaya da, hem hocaya hem de başkana daha doğrusu, oklar ister istemez çevrilecektir. Yani ben bunu çok doğru bulmuyorum şu an itibariyle, çünkü ya bu adam daha göreve başladı 1,5 ay oldu ve ya takıma baktığımız anda yani neredeyse geçtiğimiz sezon Beşiktaş'ın bıraktığı 11, ya burada ilk 11'de sadece tek değişiklik İlhan ve Nübel'i görüyoruz. Onun dışındaki 9 oyuncu geçtiğimiz sezonki kadrodan, özür dilerim bir de Salih vardı. Evet. Bu 3 isim dışındaki yani bütün kadro neredeyse geçtiğimiz sezonki kadro. Yani yedek kulübesine baktığımız anda da hocanın çok fazla hamle şansı yok baktığımızda. O yüzden de ben ya olası bir kötü sonuçta Oktar'ın hocaya çevirmesini çok doğru bulmuyorum. Ama yani Türkiye'deki iklime bakarsak da bunu sadece Beşiktaş için söylemeyeceğim. Bu aynı zamanda Fenerbahçe için de, Galatasaray için de, Trabzonspor için de, hatta bütün takımlar için geçerli. Olası bir kötü sonuçta bu tip durumlarda ister istemez bütün ya oklar da hocaya çevriliyor abi. Yani

0: Herhalde açıkçası şu anda birçok kişi İlhan Fakılı'nın performansını merak ediyor. İlhan Fakılı'nın aslında kim olduğunu birçok kişi bilmiyor. Ben de çok az biliyorum bu arada. Yani ilk izlenimlerime göre gerçekten sol kenarda bir şeyler yapmaya gayret eden hakikaten potansiyelli bir adam olarak görüyorum. Ama sen tabii ki çok daha yakından takip ediyorsun. İlhan Fakılı'dan beklenti nedir? İlhan Fakılı bu sezon hani eksikler dolayısıyla mı biz sol önde görüyoruz? Yoksa en azından bir oyunu değiştirebilecek, skoru değiştirebilecek bir kenardan gelen bir tehdit olarak sezon boyunca görecek miyiz? Nasıl bir oyuncu profilidir? İlhan Fakılı kimdir diye sormak istiyorum abi.
1: Ya İlhan Fakılı özellikle Beşiktaş'ın geriye yaslandığı karşılaşmalarda açık savunmalara karşı büyük şans yaratacaktır sezon içerisinde. Çünkü oyuncu driblingleriyle ön plana çıkıyor ki ya bu sezonki hazırlık maçlarına da bakarsak Beşiktaş adına 2 gol attı kendisi. Bitiriciliğinin de çok kötü olmadığını gördük bu karşılaşmalarda. Ki dün Vincenzo Italiano da basın toplantısında bundan bahsetmişti. İlhan beklediğimden çok daha iyi çıktı demişti ki burada da bence büyük bir şans var kendisi önünde. Bu tip bir karşılaşma ilk 11'de başlayacak olması bence İlhan adına da büyük bir şans olacak kendisini göstermesi adına. Yani dediğim gibi İlhan özellikle açık alanları çok iyi değerlendirebilen bir oyuncu. Geçtiğimiz sezon yani Beşiktaş'ta adı anılmaya başladıktan sonra Clermont'taki karşılaşmalarına biraz bakma fırsatım olmuştu kendisinin. Ki Beşiktaş'ta geçtiğimiz sezonki en büyük eksiklik de dribling yapan bir kanat oyuncusunun eksikliğiydi. Bence bu alanı çok iyi bir şekilde değerlendirecektir. Yani kendisinin de belki en büyük şanssızlığını burada önüne Trossard alınması olarak değerlendirebiliriz. Ama baktığımız zaman da yani az önce neyden bahsetmiştik? Beşiktaş'ın yedek kulübesindeki eksiklikten bahsetmiştik. Burada İlhan da sezon içerisinde özellikle oyunun ikinci yarılarında böyle yorgun savunmalara karşı bence çok iş yapabilir diye düşünüyorum ki az önce de oyuncunun bitiriciliğinden bahsetmiştim. Yani yorgun savunmalara karşı da hem bu dribling üstünlüğüyle hem de bitiriciyle bence Beşiktaş adına fark yaratacak bir isim olacaktır sezon genelinde. Bugünkü karşılaşmayı değerlendirecek olursak da yani önünde bir üçlü savunma kurgusu olacak İlhan Fakılı'nın. Bu üçlü savunmaya karşı hücum edecek. Yani karşısında zor bir savunma var. Fizik üstünlüğü olan bir savunma var. Ama eğer ki kendisini bu karşılaşmadan kanıtlayabilirse bence moral motivasyon anlamında da sezonun kalanı adına kendisi için önemli olacaktır diye tahmin ediyorum.
0: Peki şimdi tabii ki maç hakkında birçok sorular soruyoruz ama maçın senaryosunun senin kafanda nasıl oluştuğunu merak ediyoruz. Yani evet fizik gücünün çok net bir üstün olan bir takımdan bahsediyoruz ki Vincenzo Italiano da böyle bu şekilde bahsetti. Yani fizik olarak çok iyi bir takımla karşılaştığını Beşiktaş'ın ifade etti. Yani bugün Beşiktaş sahada ne gösterecek? Yani nasıl bir oyun kurgusuyla oynayacak sana göre? Topa daha fazla mı sahip olacak? Veyahut da biraz daha zaman zaman derinde bekleyerek hızlı hücumlarla mı rakip takıma tehdit yaratmaya çalışacak? Rakip takımın Beşiktaş'a göreki zihniyeti nasıl olacak? Yani maçın önünde maçı nasıl okursun diye sormak istiyorum.
1: Öncelikle ben Midtjylland'ın topu çok fazla Beşiktaş'a vereceğini düşünmüyorum ama Beşiktaş'ın kesinlikle topu alması gerektiğini burada önem belirtmek istiyorum. Çünkü baktığımız an karşımızdaki takım geçtiğimiz sezonu Avrupa Ligi'nde grup aşamasını 3. olarak tamamlamış bir takım ve sadece bir mağlubiyet almış bir takım 8 karşılaşmada ve baktığımız an turnuvanın en çok gol atan takımların başını çekiyordu Midtjylland ve geçtiğimiz sezondan çok fazla kadrosunda bir değişiklik yok. Sol kanat oyuncuları Aral Şimşek Trabzonspor'a transfer oldu. Ama baktığımız anda neredeyse kadrosunu korumuş bir takımdan bahsediyoruz. Ve hücum çeşitliliği çok fazla olan bir takımdan bahsediyoruz. Özellikle sol kanatları Ju bence çok etkili bir oyuncu ki adı da Galatasaray'la anılıyordu geçtiğimiz haftalarda. Yani orada son durum ne tam olarak bilmiyorum ama yani çok etkili bir oyuncu. Bir kanat forvet ve yani geçtiğimiz sezonda yanlış hatırlamıyorsam 20'nin üzerinde gol atmış bir isim. Evet. O yüzden burada hücum üstünlüğü olan bir takımdan bahsediyoruz ve bugün de bence bu üstünlüğü tekrardan ele almak isteyecektir Midtjylland. Ama Beşiktaş'ın buna çok fazla izin vermemesi gerekiyor. Özellikle topu eğer rakibe bırakırsa Beşiktaş yani çok fazla sıkıntı çekebilir karşılaşma içerisinde. Bence Italiano da buna göre hazırlamıştır diye düşünüyorum takımı. Yani eğer ki Beşiktaş burada Solskjaer döneminde Avrupa Ligi'nde nasıl oynadıysa yani geçiş oyunu oynamıştı Beşiktaş o dönemde. Aynı oyunu sergilemeye kalkarsa ya bu akşamdan mağlubiyetle ayrılır diye düşünüyorum. O yüzden de topu çok fazla rakibe vermemesi gerekiyor. Topa her ne kadar Beşiktaş sahip olursa bence bu akşam şansı o kadar yükselir.
0: Peki bugün Beşiktaş adına en azından olumlu bir senaryo düşünecek olursak, en azından yani şöyle düşününce hangi

0: oyuncu endeksinde biz bir oyun izleriz. Yani Černý'nin yarattığı bir hücumlarla mı Beşiktaş'ı daha etkili görürüz, yoksa Orkun'un orkestra şefi olarak mı görürüz, ya da İlhan'ın yeni oradaki dinamik katkısı mı, yoksa Oh'un ceza sahası içinde adam geçme becerisiyle bir skor ürettiğini mi? Yani senin beklentine göre Beşiktaş'ta bugün yıldızlaşacak oyuncu kimdir diye sormak istiyorum.
1: Ya burada tabii ki de ön plana bir isim çıkartmamız gerekiyorsa ben burada Orkun ve Salih'i ön plana çıkartmak istiyorum. Beşiktaş özellikle bu karşılaşmadan galibiyetle ayrılmak istiyorsa ikinci bölgede üstünlük kurmalı. Az önce topa sahip olmadan bahsetmiştim. Yani burada Orkun ve Salih'in vereceği katkı bence çok önemli olacak. Ya Salih'in her ne kadar ilk resmi karşılaşması olacak olsa da milli takımdan birbirlerini iyi tamamlayan bir ikili Orkun ve Salih. O yüzden de Beşiktaş'ın burada orta saha üstünlüğü kesin olarak alması gerektiğini düşünüyorum ki orta saha üstünlüğü aldığınız takdirde de topu rakibe bırakmazsınız. Top sizin tarafınızda olur. Yani burada İlhan'ın atacağı boş koşular da bence çok önemli olacak. Orkun'un kendisini topla buluşturmasını bekleyecektir bence karşılaşma içerisinde. Yani Černý'den çok beklentim İlhan tarafından olacak. Yani İlhan tarafından bence daha fazla hücum edecek Beşiktaş. Hem burada İlhan'ın driplingleri ve boş alan koşuları bence önemli olacaktır. Yani Yang Yoh da geçtiğimiz sezonu iyi bir şekilde tamamlamıştı Beşiktaş'ta. Dünya Kupası'nda da bir gol atmayı başardı kendisi. O yüzden yani çok fazla form düşüklüğüyle geldiğini düşünmüyorum buraya. Kamp döneminde çok fazla görme şansımız olmadı kendisini Dünya Kupası'ndan geç geldiği için. Ama dediğim gibi burada Beşiktaş'ta ön plana birilerini çıkartmamız gerekiyorsa bence kesinlikle orta saha ikilisi olacaktır.
0: Peki ister istemez tabii ki yeni bir ismi daha konuşmak isterim. Yani Alexander Nübel transferi özellikle medyadaki birçok kişi tarafından aslında çok da fazla onay gördü. Çok da fazla iyi bir hamle olarak yorumlandı. Eralp'ı nasıl yorumlar? Yani Alexander Nübel nasıl tarzda bir kalecidir? Yani tabii benim de çok izlediğim bir oyuncudur. Zamanında da izlediğim bir oyuncudur ama Eralp'ı'ya göre soruyoruz burada. Yani Alexander Nübel Beşiktaş'ta o Oscar Cordova etkisini veyahut işte kısa bir dilim olsa da Fabri etkisini yaratabilir mi diye sormak istiyorum.
1: Ya bence tavanına bakarsak oyuncunun ikisini de geçebilecek potansiyele sahip bir isim Alexander Nübel. Nübel'in bence buradaki en büyük şanssızlığı kendisi transfer edildikten sonra hem Beşiktaş'ın Trossard'ı transfer etmesi hem de Muhammed Salah gündemi oldu. O yüzden oyuncu çok fazla sosyal medyada dile getirilmedi. Ama Beşiktaş bence son yıllarda alabileceği en iyi kaleciyi transfer etti. Yani oyuncunun şut kart dönemine bakarsak son 3 sezonda hakikaten de Bundesliga'nın en iyi kalecilerinden birisiydi kendisi ki bu Dünya Kupası'nda da Almanya ile beraber zaten Amerika'da yer aldı kendisi. O yüzden ben Alexander Nübel'i özellikle çok beğeniyorum. Yani Stuttgart döneminde de çok beğeniyordum. O yüzden Beşiktaş'ın da bu transferini tamamlamasını bekliyordum aslında sezon başında ki o yüzden de burada bir mutluluğum var açıkçası. Çünkü kaleci profillerine baktığımız anda Beşiktaş'ın gidebileceği en doğru isimdir. Özellikle ceza sahası içerisindeki şutlarda çok etkili olan bir isim. Yani refleksleri çok kuvvetli olan bir isim. O yüzden yani burada hem geçmiş dönemde Ersin Destanoğlu'nun ve Mert Günok'un yaptığı hatalardan sonra Beşiktaş'a ilaç olabilecek bir isim. Ya yani burada oyuncunun belirli bir özelliğini geride bırakacaksak yani Alexander Nübel hangi konuda geri planda derseniz bence ayak kalitesi olacaktır. Yani oyunu çok fazla yönlendirebilen bir isim değil. Yani savunmadan topla çıkma konusunda yani atağı başlatan isim Alexander Nübel olmayacak Beşiktaş'ta ama ya Vincenzo Italiano'nun da oyun planına baktığımız anda çok fazla kaleciden oyun kurduğunu görmüyoruz zaten geçmiş dönemlerinde de kendisinin. O yüzden de çok fazla defo yaratacağını düşünmüyorum oyuncunun. Ama ya burada hangi özelliği ön plana çıkartacak dersek de bence kesinlikle ceza sahası içerisindeki yakın pozisyonlardaki refleksi olacaktır.
0: Güzel. Çok iyi bir notmuş bu. Peki yani şöyle bir cümle duyardık Beşiktaş taraftarından. Özellikle geçtiğimiz sezonun ikinci devresi yani böyle Ocak aylarında çok fazla bu cümleyi duyduk. Rıdvan'la Ersin bu iş olmayacak. Ersin Destanoğlu'yla yollar ayrıldı. Rıdvan Yılmaz bugün yine Beşiktaş'ın sol beki Ottara transferine rağmen. Yani Ottara hala daha sakat mı? Rıdvan neden tercih ediliyor ki? Bence Rıdvan'a biraz daha haksızlık edildi. Çünkü ligin ikinci yarısında bana sorarsanız yukarı ivmelenen bir performansı vardı Rıdvan Yılmaz'ın. Yani özellikle sezonun son bölümünde bana göre Beşiktaş kariyerinin de en iyi dilimlerinden bir tanesini yaşamıştı Rıdvan, ama yine de bütün taraftar bu şekilde düşünmüyor. O yüzden bunu soruyorum. Ohtara gibi aslında bir oyuncuya da transfer edilmişken, bir oyuncu gelmişken diz problemi olduğunu biraz duyduk ama sen tabii ki çok daha iyi bilirsin. Yani oyuncu sakat olduğu için mi oynamıyor, yoksa hoca tercihi bu şekilde mi?
1: Ya burada tabii ki bir hoca tercihi var. Oğuzlar'a şu an için sakat değil. Zaten son idmanların hepsinde de yer aldı. Hazırlık karşılaşmalarının özellikle son bölümünde bir süre almıştı kendisi. Ama özellikle burada Vincenzo Italiano bence takımın çehresini bildiği için en azından Rıdvan'a yer vermek istedi diye düşünüyorum. Buradaki sen de çok güzel bir noktaya değindin. Sezonun son bölümünde, geçtiğimiz sezon, Rıdvan Beşiktaş kariyerinin en iyi performanslarından birini sergilemişti. O yüzden de yani çok fazla Rıdvan tarafının Beşiktaş'ın zayıf karnı olduğunu düşünmüyorum bu karşılaşmada. Evet, burada bence sezon içerisinde Oğuzlar'a kendisinden formayı alacaktır. Ama Oğuzlar'a tam anlamıyla adaptasyon sürecini tamamlayana kadar da yani bence sol bek problemi olduğunu düşünmüyorum Beşiktaş'ın. Yani Rıdvan da işini layığıyla yapacaktır. Rıdvan da özellikle kenar ortalarını etkili kullanabilen bir isim. O yüzden burada da Yang Yuo'yu topla buluşturması bence maç içerisinde önemli olacaktır. Yani bu konuyu da kısa kesecek olursam, dediğim gibi ben çok fazla Rıdvan'ı böyle geri planda bir oyuncu olduğunu düşünmüyorum. Yani özellikle ligimizde yeni sezonda da yerli oyuncuların ne kadar değerli olduğunu varsayarsak yeni yabancı kuralından dolayı. O yüzden bence sezon içerisinde de Rıdvan zaman zaman bu tip süreleri almaya devam edecektir. Dediğim gibi bence Oğuzlar'a kendisinden formayı alacak ve alması da gerektiğini düşünüyorum. Çünkü Beşiktaş burada ciddi bir bedel ödedi kendisine. Yani Beşiktaş tarihinde olmayan bir bedel ödedi. Yani ilk defa bir sol beke 8 artı 2 milyon eurodan bahsediyoruz. Bu da ciddi bir yatırım. O yüzden de Beşiktaş bu yatırımın karşılığını almak isteyecektir oyuncudan. Ama dediğim gibi özellikle yabancı kuralından dolayı da bence sezon içerisinde zaman zaman Rıdvan'ın da ilk 11'de yer aldığını göreceğiz.
0: Peki şunu da soracağım. Ondan sonra tabii ki tipik son sorumuzu soracağım ama Vaslav Černý'nin altını çizmek istiyorum. Yani tabii ki ilk Beşiktaş'a geldiği zaman herkes Vaslav Černý'den çok çok etkilenmişti. Performansı herkes tarafından övülüyordu. Daha sonra Sergen Yalçın'la çalıştığı dilimin son bölümlerinde bir yani sonuçta performans dalgalanması yaşamış bir oyuncudan bahsediyoruz. Şimdi yeni teknik adamla Vaslav Černý'den olumlu pozitif bir reaksiyon beklemek mümkün mü? Veyahut da oyuncu Beşiktaş'ta bu sezon neler gösterecek diye sormak istiyorum. Hatta bugün nezdinde de herhangi bir düşüncem varsa kendisiyle alakalı almak isteriz.
1: Ya Černý'nin geçtiğimiz sezon özellikle devre arasından sonra ailesel problemleri olduğu konuşuluyordu. Özellikle eşinin hastalığıyla ilgili bir durum. Bu da bence ciddi derecede saha içerisine yansıdı Vaslav Černý konusunda. Yani bence kendisi için artık bu son şans. Yani eğer ki performansını tekrardan o son Rangers dönemindeki gibi gösteremezse Vincenzo Italiano döneminde de, bence kendisiyle bu transfer dönemi bitmeden de yollar ayrılabilir diye düşünüyorum. Çünkü Milot Rashić sayılı kesin olarak yollara ayrılacak burada. Muhammed Salah gelse gelmese bütün ihtimaller dahilinde. Yani Salah geldiği takdirde de Beşiktaş'ın oraya bir U23 oyuncusu alma planı var. O yüzden de Vaclav Şern eğer ki tekrardan bu tip karşılaşmalarda geçtiğimiz sezonun başındaki performansını gösteremezse, yani kendisi de artık Beşiktaş kariyerinin sonuna gelir diye düşünüyorum. Çünkü Beşiktaş kendisine çok ciddi bir bedel ödemişti geçtiğimiz sezon. Ama saha içerisindeki performansına bakarsak, özellikle son dönemlerine, yani son birkaç ayki performansına bakarsak, Beşiktaş taraftarı adına da büyük hayal kırıklığı yaratan bir performanstı ve eleştiri okları da kendisinin üzerine çevrilmişti geçtiğimiz sezonun sonunda. O yüzden de kendisinin son şansı olduğunu düşünüyorum. Eğer ki kendisini bu tip karşılaşmalarda, yani bu tip eleme karşılaşmalarında kanıtlayamazsa, oyuncuyla da yakın zamanda vedalaşılacaktır diye tahmin ediyorum.
0: Peki o zaman tabii ki klasik sorumuza geçmek isterim herhalde. Yani tabii ki bir yatırım tavsiyesi değildir ama her konuğumuza maç önünde genelde sorarız. Böyle uzun uzun sohbet ettiğimiz maç önlerinde bir klasiğimiz. İşte her zaman arabayla maça giden taraftarlar da birbirlerine sorar. Ya da işte metroyla giden, oradan veyahut da otobüse binen taraftarlar yan yana giderken orada bir Beşiktaş formalı, başka Beşiktaş formalı arkadaşını gördüğünde abi maç kaç biter, goller kimden gelir, o klasik soru var. Vardır ya, ya da tribüne girersiniz, tribün grubunun içinde 2-3 tane sevdiğiniz simayı görürsünüz, bir öpüşüp koklaşırsınız, selamlaşırsınız, baba kaç biter sorusu çıkar ortaya. Eralp kaç biter abi maç?
1: Abi benim aklıma gelen ilk skor bu akşam nezdinde 2-1 Beşiktaş'ın alacağı yönünde. Beşiktaş olumlu havayı dağıtmak istemiyorsa Trossard transferiyle beraber gelen ve olası Salah transferinin sonuçlanmasıyla oluşacak bu olumlu havayı dağıtmak istemeyecektir. Ya ben Beşiktaş'ın her ne olursa olsun bu akşamdan galibiyet

0: ayrılması gerektiğini düşünüyorum ve o yüzden de ve ilk karşılaşmada kendi evinde oynanacak olmasından dolayı ben 2-1 Beşiktaş demek istiyorum abi. Golleri soracak
1: olursam da, evet.
0: İlk golü Yang Yuhun atacağını düşünüyorum. İkinci golü de niş bir tercih yapacağım burada. Ya. Amir Murillo'dan bekliyorum ikinci
1: çok
0: golü.
1: Çok güzel. Peki. Çok çok teşekkür ederiz Alp.
0: Abi ne demek, sana da yayınlar dilerim ayrıca.
1: Çok sağ ol. Çok sağ ol abi. Görüşmek dileğiyle. Hoşça kal.
0: Görüşürüz abi.
1: Evet, Eralp Issı'yla da bağlantımızı gerçekleştirdik. Karşılaşmanın hakemi Ricardo de Burgos İspanya Futbol Federasyonu'ndan, İker de Francisco ve Sebastian o ismini okuyamadık kalanını ama yardımcıları olduğunu söyleyelim. Biraz sonra da tabii ki kısa bir araya gitmemiz gerekecek. İki tane dinleyici mesajımızı da alacağız. Zihni Bey hocanın... Ha şunu demiş, Eralp yayının başında tabii ki yorumlarken benim sorumun üzerine aslında net bir şekilde bir şey belli etmeye çalışmıştı. Bir iki kere tekrar etmişti belki, ona takılmış Zihni Bey olabilir. Yani zaman zaman ben de bayağı bazı cümleleri çok fazla tekrar ettiğim olabiliyor. Kusura bakmayın, özür dileriz sizden de. Ben Eralp adına da kendi adıma da özür dileyim sizden Zihni Bey. Peki devam edelim. Bülent Bey'in de bir mesajı varmış ki Bülent Bey'e bakalım ne yazmış. Şöyle iniyorum. Hani dün İstanbul'da hava 34 dereceyken bir anda bulutlar çoğaldı, fırtınalar koptu, ağaçlar bir sağa bir sola gitti ya dedi. Galatasaray'da da transferde böyle bir fırtına kopacak dedi. Demiş Bülent Bey. Ya dün çok enteresandı hakikaten. İnanamadım ben. Bir anda arkadaşımın evine falan koşmak durumunda kaldım. Çok ilginç bir pozisyonda kaldık yani o anda. Bu arada Beşiktaş yensin demiş. Sakın konferans ligine düşmesin. Orası bu sene Şampiyonlar Ligi demiş. Beşiktaş'ın konferansa düşmemesini temenni etmiş Bülent Bey. Umarız yani tabii ki bugün çok çok önemli. Avrupa Ligi çok çok güzel olur. Yani tabii ki konferansa göre çok daha iyi turnuva olduğunu söyleyelim. Ya ama şöyle bir şey var. Zaman zaman konferans liginde de yani geçtiğimiz yıllarda özellikle çok enteresan fırsatlar olabiliyordu. Yani şu anda dört büyükler dediğimiz, hatta bence Başakşehir bile ki yani dünkü sonuç biraz aldatıcı bir sonuç. Öyle olacağını düşünmüyorum ikinci maçta. Neyse o konuyu konuşuruz sonra ama yani yine de ya takımlarımız konferansta final oynama adayıdır. Yani bu kadrolarla, bu bütçelerle. O yüzden de ya Avrupa Ligi'nde umarım olur Beşiktaş. Ya bugün de umarız iyi geliriz, umarız uğurlu geliriz demiş olalım. Çok kısa bir ara bir Trossard'ı dinleyelim. Bugün göremeyeceğiz ama bir dinleyelim gelelim, olur mu?
2: Can Genç'le Dakika Skor devam edecek.
3: Kulağınızdan gol sesi eksik olmasın. Radyo Gol.
4: Radyo Gol'de kısa paslar zamanı.
5: Beşiktaş hücum hattı için büyük bir Premier Lig hamlesi yaptı. Siyah beyazlar Arsenal forması giyen Leandro Trossard'ı kadrosuna kattı. Hücumun solunda ve merkezinde görev alabilen Belçikalı oyuncu dar alan becerisi, iki ayağıyla bitiriciliği ve ceza sahasına yaptığı zamanlamalı koşularla öne çıkıyor. Peki Leandro Trossard kimdir? Trossard'ı inceleyeceğimiz 100 saniye videosu kısa paslarda başlıyor. Trossard 4 Aralık 1994'te Belçika'nın Maşmelen kentinde dünyaya geldi. Futbola ülkesinde başlayan Trossard'ın kariyerindeki en önemli duraklardan biri Genk oldu. Genk altyapısından A takıma yükselen Belçikalı oyuncu gelişim sürecinde Lommel United, Westerlo ve Ohleven gibi takımlarda kiralık olarak oynadı. Bu dönemler ona düzenli maç temposu kazandırırken Genk'e döndüğünde daha hazır ve daha üretken bir oyuncuya dönüşmesini sağladı. Brighton'a gitmeden önce Genk çatısı altında 120 maça çıkan Trossard 39 gol ve 21 asistlik skor katkısı yaptı. Bu performans da onun Belçika dışına çıkıp Premier Lig'e adım atmasının önünü açmıştı. 2019 yazında Brighton'a transfer olan Trossard, İngiltere'de ilk döneminden itibaren farklı rollere uyum sağlayabilen yapısıyla dikkat çekti. Premier Lig temposuna alıştıkça oyun içindeki etkisi de arttı ve Brighton formasıyla 121 maçta 25 gol, 15 asist üretti. Ancak Brighton kariyerinin sonu sakin geçmedi. De Zerbi ile yaşadığı kriz sonrası kadro dışı kalan Trossard için ayrılık süreci başladı ve bu süreç Arsenal'in devreye girmesiyle yeni bir hikayeye dönüştü. Ocak 2023'te Arsenal'e transfer olan Trossard ilk bakışta rotasyonu

0: güçlendirecek bir hamle gibi görünüyordu. Fakat Londra ekibinde kısa sürede sadece alternatif bir oyuncu olmadığını gösterdi. Arsenal kariyerinin en dikkat çeken maçlarından biri Fulham deplasmanında geldi. Trossard o maçın ilk yarısında 3 asist yaparak Premier Lig tarihine geçti ve yeni takımına ne kadar hızlı uyum sağladığını göstermişti. Arsenal formasıyla 174 maçta 36 gol ve 38 asistlik katkı veren Belçikalı oyuncu özellikle sıkışan maçlarda oyuna girip oyunun skor yönünü değiştirebilen isimlerden biri oldu. Her zaman ilk 11'in değişmez parçası olmadı ama Arteta'nın elinde güvenilir bir hücum silahına dönüştü.
1: Can Genç'le Dakika Skor devam ediyor.
2: Evet, maçta başladı. Beşiktaş'ta köşe vuruşu kazanarak maça başlıyor. İkinci dakikadayız. Bir tehlike olmuştu. Midtjylland kalesinde sağ kanattan Beşiktaş geldi. Daha sonrasında Vaslav Černý'ye hedefleyen bir pas. Orada Murillo'nun pası. Son anda savunma araya giriyor. Lee ve köşe vuruşu kullanacak Beşiktaş. Orkun'la, Orkun Öndire'ye doğru kesti. Arka direğe bir vuruş, son anda kaçıyor. Beşiktaş maça golle başlayabilirdi. Salih Özcan ilk resmi maçında golü bulabilirdi. Umarız aramayız bu pozisyonu. Gerçekten Orkun kesti. Arka direğe doğru sıyırtılan bir kafa vuruşu. Orkun vuruyor. Oh, arka direkte sıyırtıyor. Salih Özcan'ın vuruşu. Az farkla out'a gidiyor gerçekten. Gol gelebilirdi. Maç golle başlayabilirdi. Burada tabii ki biz de şölen havasında olurduk böyle bir durum olsaydı. Bu arada riskli bir pozisyon. Maçta tempolu başladığını bir kez daha aktaralım. Olayı tanınan şimdi Černý'ye. Tabii ki ara ara kritik pozisyonlarda sizlere tabii ki pozisyonları da tasvir edeceğiz. Dinleyici mesajları her zaman bizler için en kritiği. Dakika skorlarda dinleyicilerle sohbet ediyoruz. Aslında maçı tartışıyoruz. Şöyle enine boyuna tartışıyoruz. Ben burada tabii ki izleyerek yorum yapıyorum. Dinleyicilerimiz zaman zaman evlerinde izleyerek tek başlarına genelde olan dinleyicilerimiz veyahut da iş yerlerinde olan dinleyicilerimiz bize mesaj atıyor. İşte abi bak şöyle olsa daha güzel olur falan gibi mesajlar geliyor. Zaman zaman kupon geliyor. Zaman zaman eleştiri, zaman zaman fikirler geliyor. Güzel bir sohbet ortamımız oluşuyor. Yolda giden dinleyicilerimiz de bizimle zaten her zaman katılım sağlıyorlar. Sağ olsunlar. Tabii motorla yolculuk eden birçok taraftarımız da var dinleyen. Onlardan mesaj beklemiyoruz, istemiyoruz. Çok tehlikeli. Ama tabii ki evlerinde olan dinleyicilerimiz, iş yerlerinde olan, şu anda maçı izleyen dinleyicilerimiz eğer böyle bir durum varsa her zaman mesajları atabilirler. Bu arada Černý ile Beşiktaş gole çok yaklaştı ancak bir kez daha savunmada bu sefer Billing desteğe geldi. Ki maç önünde de Philip Billing üzerinden de biraz konuşmuştum. Premier Lig'den çok yakından takip ettiğim oyunculardan bir tanesiydi. Çok da sevdiğim oyunculardan bir tanesidir. Yani birçok mevkide oynama refleksini görüyoruz oyuncunun. Özellikle şu anda sol beke kadar yardıma geldiğini söyleyelim Billing'in. Bugün biraz daha 6 numarada bek kademelerine gidecek rolde olacağını söyleyeyim. Bu arada çok tehlikeli bir yerden serbest vuruş kazanıyoruz. Rıdvan'ın driplingi sonrasında karşılaşmanın hakemi Ricardo de Burgos hiç tereddüt etmeden düdüğüne başvurdu. Dakikalar 5'i gösteriyor. Güzel bir maç başlangıcı var bizim adımıza. Açıkçası çok da pozitif değildi hava. Beşiktaş kadrosunun bir tık daha şu anda dar ve tam kadro olmamasından kaynaklı olarak maç önündeki görüşler ister istemez Beşiktaş işte bugün çok iyi oynar, böyle oynar, şöyle oynar şeklinde değildi. Daha temkinli yorumlar vardı. Onu da bir kez daha vurgulamış olayım. 0212 273 10-10'dan bizlere mesajlarınızı atabilirsiniz ki Tanju Bey de maç başladıktan sonraki ilk mesajı göndermiş. İyi akşamlar, iyi yayınlar. Maç başladı. Direksiyondayız ve gözümüz kulağımız sağda demiş. Yani teknik direktörümüzle ve yeni oyuncularımızla birlikte Beşiktaş'ımıza hem Avrupa'da hem de ligde yürekten başarılar diliyorum demiş. Bu sezon o sezon olsun inşallah demiş. Yolumuz şampiyonluk olsun. Kartal'a selamlar demiş. Bu arada serbest vuruş kullandı Beşiktaş ancak Orkun, düzeltiyorum. Evet, Orkun'muş. Çerçeveyi bulamadı. Üstten alta gitti. Çok da büyük bir tehlike yaşanmadığını söyleyelim ama radyolarını yeni açanlar için dakikanın altı durumu 0-0 olduğunu bir kez daha hatırlatalım ve Beşiktaş'ın da iyi başladığını, kenardan Murillo'nun Černý'ye hedeflediği pasla aslında bir tehlike yaratıp bir köşe vuruşu kazandığını. Köşe vuruşu da çok net bir organizasyon vardı. Orkun'un ön direkte oha kestiği top, ohun arkaya doğru sıyırtıp Salih Özcan'ın golle buram buram yaklaştığı bir an vardı. Bu arada bir sarı kart çıkması gereken pozisyon. Karşılaşmanın hakemine bakalım. Faulü çaldı ama kartına başvuracak mı?

Arkadan çok bariz bir müdahale var. Tam orta saha çizgisinin üzerinde Salih Özcan'ın. Beşiktaş'ta hızlı çıkarkenki bir pozisyon. Belki ilk faul olmasından kaynaklı olarak kart çıkmayabilir ama normal şartlarda eğer bir oyuncu ikinci faulünü yapmış olsaydı veyahut da ikinci yarıda olsa %100 kart çıkacak bir pozisyon. 55 numaralı Bak isimli oyuncunun, Bak Jensen'in yaptığı faul ki bakıyorum evet ilk pozisyon olmasından da kaynaklı olarak kart çıkmadı. Kartın da çıkabileceği bir pozisyondu. Bizim aleyhimize işleyen bir düdük daha olduğunu söyleyelim. Evet, Beşiktaş hızlı kullandı. Dakikalar 7, durum 0-0. İyi oynadık. Şu ana kadar iyi başladık ama tabii ki dikkate elden bırakmamak gerekiyor. Çünkü rakibimizde özellikle hücum hattında çok çabuk mesafe kat edebilen oyuncular olduğunu da söyleyelim. Özellikle birçok kişi Ju diye telaffuz ediyor ama genelde Franculino diye bilinir. Futbol piyasasında da birçok bu isimle hitap edilir. Birçok insanların baktığı uygulamalarda bu isim öne çıkarılmamış ama ben yayın boyunca 7 numaralı oyuncuya Franculino ismiyle hitap edeceğimi de bir kez daha vurgulamak istiyorum. Çünkü genelde futbol piyasasında oyuncu bu şekilde biliniyor. Yani diğer ismi tabii ki zaman zaman bazı kaynaklarda okuyabildiğimiz bir isim. Lakin oyuncunun asıl ismi Franculino. Bugün de en dikkat etmemiz gereken kişilerden bir tanesi. Geçtiğimiz sezon 22 gole katkıda bulundu ki takımın da en golcü oyuncusuydu. Bugün sol önde izliyoruz. Sağ önde Osorio'nun da çok rahat adam geçebilen bir oyuncu olduğunu, Etim'in de hücum bölgesinde süratli bir forvet oyuncusu olduğunu söyleyelim. Yani ileri hattının oldukça boş alan bulduğu vakitte tehlike yaratabilecek isimlerden kurulu olduğunu bir kez daha vurgulamak istiyorum ki zaten ligde de en çok gol atan takımdı. 2025-26 sezonunda kendi liginde Midtjylland en çok gol atan takım olduğunu da vurgulayalım. Hatta Avrupa Ligi'nde de 3. sırada tamamlarken de 18 gol bulmuşlardı. Bu arada kalemizde bir tehlike, son anda müdahale geldi savunmamızdan. Rakibimizde ilk kez 9. dakika itibariyle ceza sahamızın içerisinde bir tehlike yarattığını söyleyelim. Çok çok iyi bir müdahale, hayati bir müdahale geldi oradan. Olayita'nın savunma desteğiyle. Düzeltiyorum. Thiago Jallo'nun oradaki müdahalesi. Bir kez daha söyleyelim. Thiago Jallo da kamp döneminin en değerli isimlerinden bir tanesi olduğunu vurgulamıştı Eralp Issı. Ki bugün de Akbadu'nun önünde Thiago Jallo formayı aldı. Hazırlık döneminde de Akbadu'nun ister istemez hatalı, belli başlı pozisyonlarda hatalar yapması kaynaklı olarak bu maçta ilk 11 olmadığını söyleyelim. Bu arada sol kanattan Olaitan'la Beşiktaş hızlı çıktı. Tehlike olabilir. Olaitan şut açısı yaratmaya çalıştı kendine. Son anda savunma müdahalesini gördük. Beşiktaş yaklaşık 6-7 kişiyle şu anda rakip kalede şans yaratmaya çalışıyor ancak orta isabetli olmadı. Kale vuruşu kullanacak Midtjylland. Evet. Mehmet Bey'den bir mesaj gelmiş. Selam canın yayınlar. Kulağımız sende. Yayın yok galiba Beşiktaş maçının diye. Yayıncı kuruluş bir özel kanal. Kapalı bir kanaldan yayın veren bir açık kanalda bir yayın olmadığını söyleyelim. Yayıncı kuruluş bir dijital platform üzerinden izleyebildiğiniz bir yayıncı kuruluşta olduğunu karşılaşmanın bir kez daha vurgulayalım. Yıllık üyeliği olan bir kuruluş. Dakikalar 11'i gösteriyor, durum 0-0. Tüpraş Stadyumunda, bu arada stadyumda da gerçekten ilgi yüksek. Beşiktaş taraftarı teveccüh gösterdiğini bir kez daha vurgulayalım bu karşılaşmaya. İlk etapta böyle 10 dakika kala stadyuma ilk baktığımda yani belki numaralı alt ya da kapalı alt gibi tribünlerde biraz boşluklar görüyordum. Onun dışında fulldü stat ama şu anda yani hakikaten full kapasiteye yakın bir stat görüyoruz. Kale arkaları zaten çok net bir şekilde dolu. Hatta şu anda önümde gördüğüm tribünde tıklım tıklım olduğunu söyleyeyim. Ki Beşiktaş taraftarı da maça giderken oldukça motiveydi. Hatta benim de kendi arkadaş grubumdaki çok sevdiğim 5-6 kişilik bir ekipte bugün erkenden buluştular.
güzel güzel vakit geçirdiler. Hepsine de selam olsun. Kesin dinlemiyorlardır. Stat'talar zaten şu anda. Onlarla da buraya gelmeden önce sohbet edince ortamın güzel olduğunu onlar da vurgulamıştı zaten. Vincenzo Italiano'yu şu anda kulübede de görüyoruz. Oldukça heyecanlı, tansiyonlu ve sürekli direktifler veriyor oyuncu grubuna. Rakip teknik adamın da ayakta, onun da aktif bir maç geçirdiğini söyleyelim. Mike Thulberg'in. 12. dakika itibariyle durum 0-0. Bu arada yerde kalan bir oyuncumuz var. Faul olması lazım ancak karşılaşmanın hakemi, İspanyol hakemi devam kararını verdi. Çok iyi bir pas arası geldi Beşiktaş'tan. Ve doğrudan da Beşiktaş iki pasla hücuma çıkmaya başlayacak gibi. Ancak orta sahada bir frene bastık. Çünkü rakip oyuncular çok çabuk geri koşunca Beşiktaş da topu ayağına aldı ve en azından atak organizasyonunu başlatmaya çalışacaktı da erken de bir top kaybı geldi ve faulle geldi arkasından. İlk 5 dakika bizim lehimize gayet iyi geçtiğini söyleyebiliriz. 4 tane şutumuz var bu dilimde. Yani rakip kaleyi 4 kere yokladık. Onlar bizim kalemize 1 kere geldiler ki asla tehlikeli de bir pozisyon. Maçta şu ana kadar isabetli bir şut olmadığını söyleyelim. Topun ortada olduğu şu anda önümdeki veri ekranında, akıllı ekranımda top ortada. Yani 51-49 Beşiktaş üstünlüğü yazıyor ancak bu maç içerisinde değişiklik gösterebilir. Mutlaka bir tarafa daha fazla eğilecektir topla oynama eğilimi. Bunu bir kez daha vurgulayalım. İki takımın da birer korner kullandığını şu ana kadar. O kornerlerde de Beşiktaş'ın çok büyük bir tehlike yarattığını, ki maçın en net pozisyonunu yarattığını bir kez daha vurgulamak isteriz. Şu ana kadar Mitchell'in de 13 dakika itibariyle 4 tane faul yaptığını ve sert bir şekilde maça başladığında vurgulamak istiyorum ki bir pozisyonunda çok bariz bir sarı kartımızın atlandığını, Salih Özcan'a yapılan 6. dakikadaki müdahale, orta alandaki tam Beşiktaş hızlı çıkarken yapılan müdahalenin de sarı kartla sonuçlanması gerektiğine inanan taraftayım. Tabii ki burada olabildiğince objektif bakmaya çalışıyorum. Biz de bir tarafız. Biz de tabii ki ülkemizin takımını destekliyoruz. Ama yani tek açıklaması herhalde pozisyonun ilk faul olması veyahut da 6. dakikada olması diye yorumlayabiliyorum. Onun haricinde oyuncunun ikinci faulü veyahut da ikinci yarı olsaydı o sarı kart kesin verilirdi. Ya gerçi Dünya Kupası'nda o kadar bariz sarı kartların verilmediğini gördük ki artık bunlara da çok da bir şey diyemiyorum doğrusu. Yani artık oyun standartı herhalde birazcık daha buna doğru evrilecek. Özellikle Avrupa'da da. Yani sadece ligimiz için konuşmuyorum. Ligimizde eğer kart standartı birazcık daha daha az kart çıkarılacağını görürsek, yani ilk hafta sonunda bunu biraz daha iyi anlayacağız. Hakemlerin uygulamalarını, hakemlerin ne şekilde bir reaksiyon alacaklarını Dünya Kupası'nın sonrasında biraz aslında ilk hafta, ikinci hafta o standartı anlamak için bizler adına da iyi bir deneyim olacak. Yani çok büyük zaten hakem yorumları yapan bir kişi değilim. Genelde yorumcularımıza sorarız hakemleri ama yine de standart olarak, kart standart olarak, faul standart olarak ve kuralların, yeni kuralların uygulanma konularını da ilk iki hafta birazcık mercek altına alacağım. Çünkü merak ediyorum, gerçekten merak ediyorum. Bakalım uygulamalar ne şekilde bizim ligimizde kullanılacak, onu da söyleyelim. Bu arada Beşiktaş'ta yerde bir oyuncu var. Hatta biraz sağ içinde de biraz gerginlik olduğunu söyleyebiliriz. Mitchell'in forveti Etim'in hava topu mücadelesinde, Calo ile yaptığı hava topu mücadelesinde kilinin bir gerginliği olduğunu söyleyelim. Ki Etim'in müdahalesi bu arada kırmızı kartta çıkabilecek bir müdahale olduğunu söyleyelim. VAR müdahalesi izleyebiliriz. Doğrudan oyuncunun kaval kemiğinin hafif iç kısmına doğru gelen, evet doğrudan da kırmızı kartta çıktı. Mitchell'in 10 kişi, Etim kırmızı kart görüyor. Ki Mitchell'in teknik adamı Mike Thulberg'in büyük itirazı var. Etim doğrudan 10 kişi bırakıyor takımını. Bakalım maçın kalan bölümünde nasıl bir şey izleyeceğiz? 11-10 oyunda Beşiktaş'ı nasıl göreceğiz? Ki iyi başlayan da taraf Beşiktaş, yani 6-7 dakika itibariyle Beşiktaş çok iyiydi. Sonrasında Mitchell biraz daha oyunu dengeledi. İlk kez 9. dakikada Beşiktaş kalesi önünde bir tehlike yaratmıştı. Sonrasında
Maçın biraz daha ortada yani 10. dakika itibariyle 10-16 arasındaki dilimde daha dengede bir karşılaşma görüyorduk. Sonrasında bir mücadele sırasında Etim'in yapmış olduğu hareket oyun kuralları içerisinde faul olarak zaten kırmızı kart olarak nitelendirilebilecek bir hareket olduğunu söyleyelim. Tamamen tam kaval kemiğinin ve baldırın arasındaki sağ ayağının oraya bir krampon darbesi, doğrudan bir krampon darbesi, yani sürtmesi değil

doğrudan tabanına girmesiyle beraber oyuncunun kırmızı kart kararı çıkmış oldu. Ricardo de Burgos pozisyonu bu şekilde değerlendirdi ki doğru da değerlendirdiğini düşünüyorum. Yani birçok bu tarz pozisyonlarda tereddütsüz bir şekilde kırmızı kartın çıktığını görüyoruz. Ki doğru kararın da bu olduğuna inanan taraftayım. Nitekim hakem konuşuyorduk. Tam da hakemin belli konularda kartlardan sakınabildiğini, hatta 6. dakikadaki pozisyonda net bir kartı vermediğini vurgulamıştık. Ancak buradaki net pozisyonda da İspanyol hakemin kartında tereddüt etmeden kartını çıkardığını da gördük. Evet, 17. dakikaya, hatta 18. dakikaya giriyoruz. Beşiktaş uzaktan bir yoklamaya çalıştı. Rıdvan'ın ortasıyla ancak Çerni'yi bulmadı top. Şu anda da Beşiktaş taraftarı kırmızı kart sonrasında tabii ki sesten anlamak mümkün değil benim. Özellikle sessiz izlediğim için karşılaşmaları, ama taraftarın el kol hareketlerinden, taraftarın suratlarından, mimiklerinden ve omuz omuzadan anlamam mümkün. Şu anda İnönü'nde inanılmaz bir atmosfer olduğunu hissediyorum diyeyim, en azından duymuyorum ama hissediyorum. Bunu da vurgulamış olayım. Evet, takımın forveti Ubi Etim kırmızı kart görmüştü. Bu arada Michulent'te bir değişiklik olacak. Erken bir değişiklik. Castillo'yu görüyorum kenardan oyuna giren isimler arasında. Castillo, Daniel Castillo oyuna giriyor. Valdemar, Andreas Sendi kenara geliyor. Bakalım nasıl bir kurguda olacak Michulent. Özellikle maç başında biraz daha 4-3-3'ü görüyorduk. Şu anda 4-4-1'e dönen bir takım izliyoruz. En ucada normal şartlarda aslında forvet olan ama bugün sol forvet olarak başlayan Franculino'nun geçtiğini söyleyelim. Castillo'nun sol kanada geçtiğini, sağ kanatta Osorio'nun olduğunu, merkezde Bravo ve Billing ikilisini izleyeceğimizi vurgulayalım. Michulent de rakibimizde yani. Beşiktaş da şu anda tüm atlarıyla rakip sahada. Hatta stoperlerinde kaleye 35-40 metre uzaklıkta olduğunu söyleyelim ki en gerideki oyuncu da şu anda Emirhan orta saha çizgisinin bir hayli önünde. Atağı da sol tarafa doğru çevirdi. Sol taraftan İlhan'la bir tehlike yaratabiliriz ki Rıdvan içeri doğru çevirdi. Ancak kalecide kalıyor top. Murillo da ceza sahası içine kadar koşu atmıştı. Dakikalar 20'yi gösteriyor. Durum 0-0. Rakibimiz 10 kişi. Tereddütsüz bir pozisyonda kırmızı kart gördüğünü de söylemiş olalım. Evet, Bülent Bey yazmış. Bence Salah demiş. Dünyanın en ikonik penaltıcısı demiş. Şöyle bir sağ veya sol yay çizip sola. Yani sağ veya sola yay çizip kullanıyor. Bir de o saçlarını yani eskisi gibi uzatsa demiş. Tam olarak tamamlanır demiş. Çok ikonik bir penaltıcı olduğunu söylemiş ki evet, çok doğru. O yay çizdikten sonra tamamen yana inanılmaz penaltılar atan bir oyuncu ve yani şu klişeyi de bize en azından söyletmeyen bir adam. Yani solak adamdan penaltıcı olmaz klişesi vardır ya. Salah iyi penaltıcıdır. Ama yani her şeyi bir kenara bıraktım. Bence de bitirecekler. Yani kiminle konuşsak bitirecekler diyorlar. Ya benim de anladığım kadarıyla biraz orada şey var. Bu menajerlik komisyonu işiyle alakalı bir durum var. Normal şartlarda işte Türkiye'de bunun standartının %5 olduğu ama çok standart üstü bir para talep edildiğini duyuyoruz ki oyuncu da zaten şu anda yani bildiğim kadarıyla en son Mısır'daydı ama ondan önce de bir Bodrum'daydı. Bodrum öncesinde bir Mikanos'taydı oyuncu. Yani Türkiye civarlarında yakın bölgelerde olduğunu söyleyelim Muhammed Salah'ın. Ben de geleceğine inanan taraftayım. Yani normal şartlarda işte bu tip isimlerde işte ya bunlar gelmez abi işte saçmalamayın falan filan dediğimiz çok fazla şey oluyor. Ya da işte insanlara yanlış bir bilgi vermemek için en azından çok net ifadelerde de bulunuyorum ama Salah konu söylediği bence gelecek. Yani net bir şekilde bunu söyleyebilirim. Hem Alper Üstündağ ile konuştum. Hem birçok kişiyle de konuştuk yani. Alper Üstündağ zaten yayınlar da yaptı bu konuyla alakalı. Çok net, çok net ifadeleri var kendisinin ki maç sonunda da Emre Eren sonrasında Alper Üstündağ'ı da dinleyeceğiz. Bu soruları da soracağız kendisine maç sonunda. Ama yani birçok Beşiktaş muhabiri de birçok Beşiktaş'a yakın kaynakta, hatta benim de bir iki tane şu an ismini paylaşmamın çok doğru olmadığı kişilerle de görüştüm. Yani gelecek gibi gözüküyor. Yani tabii ki ben bilemem. Yani benim duyduğum kadarıyla
şu anda bana deseler ki gelecek ya da gelmeyecek, ben gelecekten yana oyumu verirdim demiş olayım. Yani Van Dijk ismini söyleyecektim. Yani aslında belli başlı isimler söyleniyor ama yani Van Dijk'ın ben Türkiye'ye geleceğini hiç zannetmiyorum. Yani sırf Beşiktaş'a değil Galatasaray'a da geleceğini de hiç zannetmiyorum. Yani dünyanın en iyi 2-3 tane stoperinden biri hala da. Yani Liverpool'da bir tabii ki Andoni Iraola dönemi olacak. Yani yeni bir hoca Van Dijk'ı direkt kesebileceğine inanmıyorum. Direkt keseceğine de inanmıyorum. Hatta ve hatta yani Iraola'yı Bournemouth'ta çok fazla izledim. Ki geçtiğimiz sezon Premier Lig'de izlemekten en çok keyif aldığım takım da benim Bournemouth. Yani Andoni Iraola belki de sezonda 7-8 tane oyuncu satıp 200 milyon euro kar edip o takımı yine en iyi futbol oynatan, yani belki de baş altı takımlardan bir tanesi haline getirmesi bence çok büyük bir başarıydı ve bunu 3 sene arka arkaya yaptı bu adam. O yüzden de çok haklı bir şekilde Big Six içerisinde yer alan Liverpool kendisine kontrat verdi. Yani Liverpool'da da ben başarılı olabileceğine inandığım bir adam. Yani başarı nedir? Tabii ki Liverpool için şampiyonluktur ama ilk dörde sokar yani kesinlikle diye düşünüyorum. Yani Chelsea çok kötü yönetiliyor. United Carrick'le bir hava yakaladı. Kabul edebiliriz. City konusunda Maresca City birlikteliği nasıl olacak? Yani orada biraz sonuçta Guardiola sonrası bir baskı mutlaka olacaktır. Yani Arsenal konusunda evet son şampiyonun unvanı var ama geçen sezonun son bölümünde iyi futbol oynamayan bir takımdan bahsedebiliriz. Tottenham zaten işler acısı, orayı çok da fazla konuşmaya gerek yok. Yani bir Arsenal'li olduğum için bunu çok rahat bir şekilde söyleyebiliyorum. Neyse, biraz da maçımıza dönelim tabii ki ama Salah konusundan bahsediyorduk. Van Dijk gelmez demiştim ama Salah bence gelebilir gibi yorumluyorum. 23. hatta 24. dakikadayız, uzaktan Beşiktaş yokladı son anda Midtjylland kalecisi. Yaklaşık 30 metreden Orkun, 30-32 metreden yerden sert bir vuruş gelmişti Orkun'dan. Rakip kaleci çok çok iyi çıkardı direkt dibinden. Olafson'un iyi bir kurtarışı vardı. Bizim adımıza da en net ikinci pozisyon olarak yorumlayabiliriz. Bu pozisyonu ki yani maçın başında köşe vuruşunda hakikaten bir sıfır öne geçebilirdik. Tabii ki şu anda avantaj bizim elimizde. Taraftar desteği gayet iyi gözüküyor. 11-10. Durum 0-0 olsa da daha maçın 4'te 1'lik kısmını geride bıraktık. Gerçekten yani Beşiktaş istediği oyunu şu anda rakip kale önünde oynuyor. Vincenzo Italiano ile beraber eksik bir kadro olmasına rağmen ilk 23 dakikada, ilk 24 dakikada sınav olumlu gibi yorumlayabiliriz. Ancak çok tehlikeli bir pozisyonda olabilir ki bunları her zaman dikkat etmemiz lazım. Franculino şu anda tek başına bizim sahamıza kadar geldi. Ancak arkadaşlarını beklerken Beşiktaş savunması yerleşti ve orada umarım topu kazanacağız ki kazandık. Söktük, aldık topu. 25. dakikadayız, hatta 26'ya gireceğiz biraz sonra. Durumun bir kez daha 0-0 olduğunu hatırlatalım. Dinleyici mesajlarına döneceğim ki Mehmet Bey'den de bir mesaj gelmiş. Artık yaşlı futbolculara büyük paralar verme devri bitti bence demiş. Serdal Adalı'nın bunu görmesi lazım. Örnek olarak işte Osimhen, Trossard, Greenwood demiş. Yani Salah konusunda esasında Mehmet Bey biraz daha farklı düşünen bir tarafta. Yani bilmiyorum, ben 12 milyon euro alacaksa Salah ve hani bir bonservisi yoksa ben bunun iyi bir anlaşma olduğunu düşünüyorum. Yani geldiğimiz bu noktada, verilen bu kontratların olduğu bu noktada 1 artı 1 yıllık 12 milyon euro Salah gibi bir yıldız için, ki Salah böyle çok statik de bir oyuncu değildir, oldukça kıvrak kenarda, gerçekten her an skoru değiştirebilecek bir oyuncu. Ya bir kere bir ikon, bir karakterden bahsediyoruz. Yani birçok yaşlı oyuncu için Mehmet Bey dediğinize katılırım ama Salah biraz istisna bir durum bence. Eğer böyle bir imkan doğmuşsa, derken gol geldi. 26. dakikada Kaptan Orkun. Kaptan Orkun'dan geliyor gol. Kartal işaretinde beraberinde geliyor. Kaptan Orkun 30 metreden müthiş bir plase. Beşiktaş 1-0 önde. Kaptan Orkun Kökçü. Nefis. Nefis bir gol. Beşiktaş 1-0 öne geçiyor. Kaptan Orkun'un enfes golüyle. Hakikaten yolda giden taraftarlara da buradan bir iki cümle kurmak isterim. Yani
müsait bir alanda, ne bileyim, bir yolda bir cep bulursunuz veyahut da uzun bir kırmızı ışığa denk gelirseniz

Yani sosyal medyada hemen tekrarını görebilirsiniz diye tahmin ediyorum. Muazzam bir gol, tam yan ağlara, ceza sahası dışından akıl dolu bir vuruş. Hakikaten 3-4 dakika belki ya da 1-2 dakika gideceğiniz yere geç gitseniz çok da bir şey kaybetmezsiniz diye düşünüyorum. Şu golü izlemenizi canı gönülden tavsiye ederim. Ben Can Genç, 27. dakikadayız. Beşiktaş 1-0 önde. Midtjylland 10 kişi olduğunu hatırlatalım. Tüpraş Stadyumunda da herkes moda girmiş vaziyette. Beşiktaş iyi oyununun ödülünü golle alıyor şu anda. Yunus Aydın da bize mesajını göndermiş ki ama sesli notu yollamış, o yüzden dinleyemeyeceğiz. Kendisi de çok değerli yorumcularımızdan bir tanesi. Genelde birçok programımızda biz kendisini de bağlıyoruz. Bugün zaten dışarıda, başka bir gün zaten kendisine bağlantı yapacağız. Hatta iki gün önce de yapmıştık Yunus'la bağlantı. O da çok keyifli bir yerde yemeğe gitmiş. Burada tabii ki restoran ismi söylemeyelim ama Antalya'nın en iyi restoranlarından bir tanesinde kendisi. Yunus Aydın'a da selam olsun. Sofra süper duruyor Yunus'cum. Sevgiler, selamlar demek istiyorum. Vallahi bir gün bizi de götür. Canımız çekti. Burada tabii şu anda ben de büyük keyifli bir şekilde karşılaşmayı sizlere aktarıyorum ama öyle bir sofrayı görünce bence birçok kişinin de canı çeker. Yunus'cum bunu söylemek durumundayım. Beşiktaş taraftarı inanılmaz durumda. Şu anda omuz omuza acayip görüntüler var İnönü'de. Bu arada sol kanattan İlhan Fakılı ile geliyor Beşiktaş ki enteresan bir isim İlhan Fakılı. Biz de merak ediyoruz bakalım bugün neler gösterecek oyuncu. Derken Salih Özcan'dan da tam Orkun'un vurduğu bölgeden bir deneme geldi. Ancak savunmadan sekti pozisyon ki dönüşünde bir kez daha savunmanın müdahalesiyle Beşiktaş taç atışı kazandı. Emirhan Topçu da şu anda ceza sahasının çevresinde, onu da söylemiş olalım. Mesaj gelmiş, helal olsun Orkun ışıl ışıl parlıyor. Golü senden dinledim ama gerçekten Orkun Beşiktaş'a yapılmış en büyük transferlerden biri demiş bir dinleyicimiz ki bir de sesli not gelmiş, onu açamayacağız, onu yapamıyorum. Yani onu nasıl vereceğimi de bilmiyorum doğrusu, yani belki de teknolojik olarak buradaki birçok yayıncımız çok başarılı bir şekilde onları verebiliyor. Ama maalesef ben o kadar kabiliyetli birisi değilim derken üst direkten dönüyor. Beşiktaş'ın Elmas oynuyor derken Olayitan'la da bir pozisyon, ancak Oh'un müdahalesinde Olayitan dokunsa belki de skor 2-0 olacaktı. Beşiktaş bir kez daha gole çok yaklaştı. Maçın başından bu yana belki de 4. net fırsat. Umarım aramayız bu golleri, umarım. Mourinho'nun vuruşu kalecinin müdahalesiyle üst direkten dönüyor. Mourinho ayak içiyle ceza sahası içinde. Gerçekten çok çok iyi bir vuruş ama bu servisi Olayitan'ın bitirememesi muhtemelen biraz da tepki çekmiştir stadyumda diye düşünüyorum. Oldukça bariz bir pozisyon ki çok da tartışma konusu olan bir isim Olayitan. Benim de bir türlü ısınamadığım, yani normal şartlarda beğendiğim oyunculardan bir tanesidir ama Beşiktaş için hiç uygun bir oyuncu olduğunu düşünmediğim. Hatta o transfer döneminde de yani birçok hamleye ben pozitif bakmıştım, yalan yok. Hem o hamlesi, Mourinho hamlesi, hatta Agbado hamlesine de ilk bakışta, yani evet dengesiz bir oyuncu olabilir ama Beşiktaş savunmasında iyi olabilir diye bir düşüncemi belli etmiştim İlk geldiği vakitte. Ama bir türlü Olayitan ismini Beşiktaş'a yakıştıramadım, oyun stiline yakıştıramadım. Biraz daha özellikle fizik gücü yüksek ve topa hakim olmayan, sadece geçişleri düşünen, daha fazla arkada bekleyip mücadele gücü yüksek bir takım olarak öne çıkan takımlarda başarılı olabileceğini düşünmüştüm. Ki Göztepe belki de bu örneğin en iyi oynayan takımlarından bütçesine göre. Orada da hakikaten iyi bir dilim geçirmişti Olayitan. Biraz daha profil olarak ben Beşiktaş'a uygun bir isim olmadığını, hatta bilerek de iyi oynadığı maçların sonrasında bu yorumun altını bir kez daha çizdiğim programlar yapmıştım. Özellikle ligin ikinci yarısında Beşiktaş'ta Olayitan'ın performansıyla alakalı böyle yorumlarım olmuştu. Bugün de çok bariz bir pozisyondan yararlanamayınca da bu sefer de başarısız olduğu denklemde de aynı yorum yapmak istedim. Dakikalar 32'yi gösteriyor. Beşiktaş 1-0 önde. Midtjylland 10 kişi. Rakip takımın forveti Etim'in sert hareketi, tamamen baldıra gelen hareketi kaynaklı olarak

Kırmızı kart gördüğünde hatırlatalım. 11-10 oyunda da net bir şekilde üstünlüğümüzü maça koymayı başardık. Orada arka direğe doğru kesiyoruz. Tehlike yaratabiliriz. Seken top. Bir kez daha yayda bir şut açısı yakalarsak tehlike olabilir. Ancak İspanyol hakem muhtemelen Midtjylland lehine evet verdi de serbest vuruşu. Dinleyicimiz demiş ki bizi de götür.

Yani bunun yanına da ama çıtır bir ekmek görmek isterim. Yani mutlaka gelmiştir de fotoğraf karesine girmemiş. Böyle ne bileyim çok çıtır bir ekmek. Sofrada işte çok güzel patlıcan yemeği görüyorum. Çok güzel bir salata görüyorum. Yani o ekmeği kırınca da şöyle çok güzel böyle havaya doğru o dumanı. Dumanı böyle havada olan bir ekmekle beraber hakikaten lezzetli bir sofra görüyorum. Yunus Aydın kıskanıyoruz. Biz de isteriz diyelim. Şaka bir yana keyfimiz de şu anda yerinde olduğu için ara ara da böyle gırgır muhabbetlere de girebiliriz. Ama tabii ki hiçbir şekilde rehavete de yer yok. Dakikalar 34-1-0 öndeyiz. Midtjylland karşısında rakibimiz de 10 kişi. Bunu birçok kez hatırlatıyorum. Zaman zaman kızıyorsunuz ama bunu hatırlatmayınca da yolda giden dinleyicilerimiz diyor ki abi bir tane asıl işiniz var. Skoru söyleyin. Dakikayı söyleyin. Durumu söyleyin. Yani bunu hatırlatın abi yani sohbetinizi edin ama ya şunu da hatırlatın diyorlar. Çok da haklılar. O yüzden de bu konuda aksi yönden kızan dinleyicilerimize de bu açıklamayı yapmayı gerek gördüğümü vurgulamış olayım. Devre arasında da tabii ki özel içeriklerimizi sizlere dinleteceğiz ama tabii ki bağlantımız da olacak. Selim Payalan'la konuşacağız. Beşiktaş'ı konuşacağız. Midtjylland'ı konuşacağız. Eğer bu denklem yani 11-11 bir denklem olsaydı maçta yani 11-10 değil ama 11-11'lik bir oyun olsaydı Beşiktaş bu şehvetli oyunu ne kadar gösterebilir diye konuşacağız. Tabii ki Beşiktaş'ın iyi oyununu da konuşacağız. Biraz sonra da tabii ki önümdeki akıllı ekrandan istatistikleri sizlere paylaşan bir kenar ortası geldi. Mourinho'nun vuruşu çerçeveyi bulmadı demiş olalım. Bir son müdahale var gibi görüyorum Midtjylland oyuncularından. Evet köşe vuruşu içinde Orkun düzeltiyorum. Orada bakalım. Çerni de orada. Evet Çerni kullandığı arka direğe doğru tehlike olursa ancak tehlikeyi yaratamadık karşı kalede uzaklaştırdılar doğrudan. Vaslav Çerni ceza sahasının tam altı pas çizgisine doğru kesmişti ancak iyi bir organizasyon olmadı. 35 hatta 36. dakikadayız. İlhan Fakılı'ya da bir gözüm şöyle ekstradan izliyor. Merak ediyorum oyuncuyu ilk defa. Ben de bir resmi maçta izliyorum. Ki yani çok hatalı bir pozisyonunu görmedim ancak hazırlık maçlarındaki adam geçme becerisini bugün o kadar da fazla görmedik en azından. Bu arada Vaslav Çerni içeriye doğru tehlikeli çevirdi. Oh'la buluşsaydı tehlike olabilirdi. Bir kez daha Çerni ki onu da motive görüyorum. Yine aynı pozisyon arka direğe doğru İlhan'a gelmeden önce savunmada müdahale geliyor. Midtjylland'de Christensen ki çok da tecrübeli bir oyuncudur. Christensen'in ters kademesi başarılı. Rasmus Christensen. O da Eintracht Frankfurt formasıyla hatırladığımız Salzburg, Leeds, Roma gibi Ajax gibi takımlarda oynamış. Çok değerli bir oyuncu. Sezonda Midtjylland forması giyiyor oyuncu ceza sahası içinde bir kez daha orada Mourinho koşu atıyor ki bugün de çok istekli bir Mourinho görüyoruz. Evet belki kale önünde bitiricilik konusunda Mourinho'dan istediğimizi henüz alamadık ama bir sağ bekin bu kadar fazla ceza sahası içinde topla buluştuğu bir denklemi uzun zamandır hatırlamıyorum. Beşiktaş'ta Mourinho İlk geldiği günden bu yana zaten hücum katkısıyla taraftarın sevgilisi halinde birçok kişi kendisi hakkında olumlu yorumlar yapıyor. Hele hele takımın kötü gittiği dilimlerde de Mourinho her zaman alkışlanan bir isimdi. Ancak bugün çok ekstra bir şekilde sürekli ceza sahası içerisinde. Yani belki maçı yeni açan veyahut da pür dikkat izlemeyen bir dinleyicimiz ya şunu diyebilir Mourinho sağ açık mı oynadı bugün gibi bir yorum yapabilir. Ama sağ bek olmasına rağmen sürekli ceza sahası içinde. Biraz daha Rıdvan da hücumda ama Rıdvan'ı ceza sahasından ziyade biraz daha ceza sahası yayında görüyoruz. Tabi 11-10 olmasından kaynaklı olarak da beklerin ekstra hücuma katkıda bulunması son derece beklenilebilir.

O bölgede kazanırsak iyi olur ancak evet, rakip oyuncu Nübel'e kadar uzun bir top göndermiş oldu. Alexander Nübel'in de şu ana kadar net bir yorum yapabileceğimiz kadar kalesine şut gelmediğini söyleyelim ki umarız da tehlikesi az bir şekilde bu karşılaşmayı noktalar. Kalesine o kadar da fazla top gelmesine gerek yok. 2'ye atalım, 3'e atalım, biraz iyi bir sonuç alalım istiyoruz. Tabii ki ilk maçta Beşiktaş için, temsilcimiz için İlhan Fakıl'dan şık hareketler. Rasmus Kristensen'e iyi bir çalım ancak bakalım son bir müdahale var gibi gördüm. İlhan da çabasından dolayı alkış aldı. Evet, müdahale yokmuş. Kale vuruşu kullanacak Midtjylland Olafsson'la. Bu sezon bakalım neler gösterecek ki Beşiktaş'ın da yedek kulübesine şöyle bir bakmak istiyorum. Birçok dinleyicimiz ister istemez yedek kulübesine merak ediyordur diye düşünüyorum. Yedek kulübesinde Doğan Alemdar var, Kasum Ottara, Emmanuel Agbadu, Taylan Bulut ki birçok genç isim de var ama onları da sayalım tabii ki. Cumali Gürsel, Amir Acıametoviç, Milot Rashica, Kartal Yılmaz, Devrim Şahin, Mustafa Erhan Ekimoğlu, Ahmet Sami Bircan ve Semih Kılıçsoy. Ki bugün maç öncesinde muhtemel kadrolarda Kartal Yılmaz'ın oynaması bekleniyordu birçok futbol sever, hatta medya kuruluşu tarafından. Amir'in ne kadar süre alacağını hiç kestiremiyorum. Acaba ana planlarda var mı yoksa tamamen aslında kadroyu doldurma amaçlı olarak mı orada, onu da bilmiyorum. Onu da göreceğiz. Semih Kılıçsoy'u merak ediyorum. Yani Semih bugün oyuna girerse böyle bir 75'te 70'te şöyle ne bileyim taraftarın önünde iki tane atsa belki oyuncuya bakış değişebilir. Valla merak da etmiyor değilim Semih'i. Hakikaten bir görmek istiyorum. İtalya'dan dönen Semih acaba Beşiktaş'ta ne gösterecek? Benim adıma da merak ettiğim unsurlardan bir tanesi karşılaşmayla alakalı. Vaslav Černý'den Jalo'ya ki Jalo da şu ana kadar sahada iyi görünen isimlerden bir tanesi. Černý de bayağı istekli. Orkun Salih ikilisinin de gerçekten övebiliriz. Orkun'un çok iyi bir vuruşu vardı. Salih çok denedi. İkinci toplarda özellikle rebound dediğimiz seken toplarda Salih'in iyi bir maç çıkardığını, hatta şu anda da iki tane müthiş müdahaleye imza atıp tehlikeyi önlediğini söyleyelim. Bu arada faul çıktı ikinci pozisyona. Kesinlikle faul olmadığını Salih de dile getiriyor ki benim gözümde faul görmedi pozisyonu. İspanyol hakem bizle aynı fikirde değil. Franculino da dar alanda çabuk yön değiştirebilen bir oyuncu olduğunu şu anda şu pozisyonda bile gösterdi bize. Bakalım oyuncunun tabii ki kariyeri nereye doğru gidecek ben de merak ediyorum doğrusu. Çok genç bir oyuncu. Avrupa'nın 5 büyük ligine yazılıyor, hatta 30-35 milyon euroları eurolar konuşuluyor oyuncu adına. Ama bu kadar eksik bir Beşiktaş kadrosu olmasına rağmen ben ilk etapta beğendim Beşiktaş'ı. İstekli buldum. Tabii ki taraftarın desteği de çok önemli. Ki maç önünde ben bu kadar da iyi oynayacağını düşünmüyordum Beşiktaş'ın. Çok eksik buluyordum kadroyu. Yani bu şekilde ifade etmemiştim ama içimden düşündüğüm şeyler biraz o şekildeydi. Hani rakip eğer şöyle erken bir gol bulursa gerçekten sıkıntılı bir akşamda yaşayabiliriz diye düşünüyordum. Lakin Beşiktaş maçı çok iyi başladı. 11-11 dilimde de çok iyi oynadı. Sonrasında Midtjylland maçı ortak olmaya çalıştı. Sonrasında zaten dakika 14 olmasa gerekiyor ki 16 yazılmış önümdeki ekranda, 15 değilim biz. 15. dakikada görülen o kırmızı kart sonrasında tamamen ibre bizim lehimize döndü. Biz şu anda karşı kaledeyiz ve istediğimizi yapan taraf biziz. Tabii ki rakip skoru korumaya çalışıyor gibi gözüküyor. İlk etapta sayısal dezavantajı da olduğu için. Orada Vaslav Černý derken orada rakip topu kazandı. Yerde kalıyor. Castillo oyuna sonradan giren sol kenar oyuncusu faul aldı. Ki gerçekten iyi göstermiş. Oldukça hafif bir müdahaleyi son derece egzajere ederek

gösterdi oyuncu. Evet, Beşiktaş tribünleri tıklım tıklım olduğunu hatırlatalım. Marşlar devam ediyor. Hatta anladığım kadarıyla çapraz bir bağırma stili var şu anda İnönü'de. Çünkü marşın bir mısrasını bir taraf söylüyor, susuyor. Sonra karşı taraftan o izleri görüyoruz. Kartal gol gol gol olabilir diye düşünüyorum en azından. Dakikalar 44'ü gösteriyor. Biraz sonra da uzatma bölümünün kaç dakika olacağını göreceğiz. Tabelayı göreceğiz ki kırmızı kart olduğunu da hatırlatalım. Bu arada uzaktan denedi Salih. Ki bugünün istekli isimlerinden bir tanesi. Bugün oynadığı futbolla ben bu takımın 11 oyuncusuyum net bir şekilde dedirtir bir performansı var Salih Özcan'ın. O da kimileri tarafından eleştirilen bir transferdi. En azından ilk etapta Salih'in bundan önceki 1-2 sene boyunca maç sayısının az olmasından dolayı bir eleştiri vardı. Yoksa kural kaynaklı olarak 10+4 çerçevesinde birçok yorumcumuzun da beğendiği bir transfer hamlesi olduğunu söyleyelim. Eleştirenler biraz da geçtiğimiz yıl, ki hatta önümdeki akıllı ekrandan da bakmak istiyorum. Geçtiğimiz yıl şöyle bakıyorum, 12 resmi maçta görev yaptığı için öyle bir eleştiri var. Bu arada kalemize bir tehlike olabilirdi, uzaklaştırmamız lazım derken uzaklaştırıyoruz ama bir kez daha Mitchell'ün atağı izleyeceğiz. Şu anda tüm hatlarıyla Mitchell'ün sağımızda. İyi bir şekilde durmamız lazım. Bir oyuncu yerde kaldı, Castillo diye görüyorum. Evet, serbest vuruş kullanacak Mitchell'ün. Yaklaşık 35 metreden, sol yarım daireden 35 metreden bir serbest vuruş kazanıyor Mitchell'ün. Emirhan Topçu'nun müdahalesi var Castillo'ya. Bir önceki pozisyonda da kalemizde tehlike yaratan isim Franculino'ydu. Bir sağa döndü, bir sola döndü ama son anda Murillo'nun müdahalesi gerçekten görülmeye değer. Bugünün istekli ve iyi isimlerinden Murillo. Tabii ki Selim Payalan'la da konuşacağız ama Salih, Orkun, Murillo üçlüsünü ben beğendim ve Černý'yi de istekli buldum. Černý iyi oynuyor cümlesini kuramam. Ama Černý'yi istekli buldum cümlesini kurabilirim. Murillo, Calo, Salih ve Orkun'un da çok iyi bir maç oynadığını söyleyeyim. Bu arada bir serbest vuruş doğrudan kaleye, ancak yanağlarda kaldı. Filip Billing görüntüye geliyor. Sol ayağıyla yanağlarda. Billing'in Napoli serüveni biraz istediği gibi geçmemişti. Hatta Napoli'deki o durum kaynaklı olarak da muhtemelen 5 büyük ligin radarından çıkıp Mitchell'ün forması giymeye başladığını söyleyelim oyuncunun. Ki bakacağım kariyer basamaklarına, ben öyle hatırlıyorum. Önümdeki akıllı ekrandan bir kez daha inceleyelim Filip Billing'i. Evet, doğru hatırlıyorum. Mitchell'ün de geri gidiyor Napoli sonrasında. Sonra bir Bournemouth'ta bir rotasyona dahil oluyor oyuncu, ki Bournemouth'da zaten oyuncunun eski takımı. Sonrasında zaten Mitchell'ün tekrardan alıyor. Biraz daha ilk 11 rolünde Mitchell'ün'de izliyoruz ki Bournemouth'da da uzun yıllar izlemiştik zaten ilk 11 rolünde, ama son Bournemouth seferinde o kadar forma şansı bulamadı tıpkı Napoli'de olduğu gibi. İngiltere Premier Ligi'ne de Huddersfield Town'la adım atan oyuncu. Çok kısa bir dilimde Huddersfield Town'da Premier League'de görmüştük. Ha, şöyle bir kontrol edeceğim. 18-19. Tabii Huddersfield sonuncu bitirmiş. Evet, sol taraftan İlhan Fakılı ile geliyoruz. 2 dakikalık bir uzatma var. Uzatmanın da son bölümündeyiz. Köşe vuruşu kazandık. Mitchell'ün savunması uzaklaştırdı. Köşe vuruşu kazandık. Karşılaşmanın ilk köşe vuruşunda çok büyük bir tehlike yaratmıştık.

0: Bakalım ilk yarının son köşe vuruşunda gibi öngörebildiğimiz pozisyonda bir benzer tehlike yaratabilecek miyiz? Ceza sahasına orta, uzaklaştırıyorlar. Černý ceza sahası dışında buluştu topla. Sert vurdu ancak kaleci Olafsson'da kalıyor. Ve muhtemelen de karşılaşmanın hakemi Ricardo de Burgos da out atışı sonrasında evet. Son düdük de çalıyor. İlk yarının son düdüğü çaldı. 1-0 öndeyiz. Rakip 10 kişi, işler istediğimiz gibi gidiyor. Kısa bir ara, aranın ardından Selim Pay alanına geri geleceğiz.
1: Can Genç'le Dakika Skor devam edecek.
2: Radyo Gol. Türkiye'nin en genç spor radyosu.
3: İngiltere'de futbol denilince akan sular durur. Taraftarlar takımlarına fazlasıyla bağlıdır. Bu takımların özel hikayeleri ve lakapları bulunmakta. Peki bu lakapların nereden ortaya çıktığını hiç düşündünüz mü?
4: Gerçekten çok ilginç bir konu Göksel'in. Arsenal'in Gunners'ı nereden geliyor Gunners?
3: Arsenal 1886 yılında Kraliyet Tophanesi Cephane İmalathanesi'ndeki işçiler tarafından kuruldu. Armasında da atış topu simgesi bulunduran Arsenal, Gunners yani Türkçe'de işte topçular lakabını tam da buradan almakta.

0: Henshiners, Chelsea. Ne alaka?
1: Mavilerin yanı sıra Chelsea'nin bir başka lakabı gaziler anlamına gelen Pensioners'tır. Chelsea kulübü geçmişte tüm savaş gazilerinin maaşını ödedi. Hala bu anlamda bağışlarına devam eden Chelsea bu sebepten ötürü Pensioners lakabını aldı.

0: Red Devils, Manchester United.
1: Red Devils ya da Türkçe deyişle Kırmızı Şeytanlar. 1958 Münih hava faciasından önce Busby Babes lakabına sahip olan Manchester United, bu kazada üyelerin hayatını kaybetmesinden ötürü bu ismi artık kullanmamaya başladı. 1970'lerde armaya eklenen Kırmızı Şeytan simgesi ise kulübün yeni lakabını belirledi. Onlar artık Kırmızı Şeytanlardı.

0: West Ham United'la çekicin ne ilgisi var?
1: Dünyada en çok taraftarı olan kulüplerden birisi West Ham United. Hammers yani çekişler adıyla da bilinir. Bu lakap kulübün tersane çalışanları tarafından kurulması ve benimsenmesinden kaynaklanmaktadır. West Ham United armasında tam da bu sebeple çekiç bulunduruyor.

0: Maçtan önce şekerleme dağıtan bir kulüp Everton.
1: Fizz Türkçe'de şekerleme anlamına gelmekte. Everton'ın kuruluş zamanında stadyumun hemen yanında Molly Bushell Şekerevi bulunmaktaydı. Taraftarlar maç günü bu şeker evini oldukça fazla kullanırdı. Kulüp stadyum değişikliği yapıp Goodison Park'a geçtiğinde de şekerleme alışkanlığından vazgeçmedi. Bu sefer de Moblet şeker evini tercih etmeye başladı. Yine de bu durum Molly'nin tahtını kaybedeceği anlamına gelmiyordu. Molly her maç günü Goodison Park'a elinde sepetle giderek şeker dağıtmaya devam etti. Bu durum kulübe lakabını verirken aynı zamanda bir geleneği de getirdi. Günümüzde hala mavi giyinen kadınlar Goodison Park'ta şeker satarak geleneği devam ettiriyor.

0: Millwall, onların lakabı bayağı bir tanıdık bize.
1: Lions yani aslanlar. Millwall 19. yüzyılda İskoç tersane işçileri tarafından kuruldu. Kulübün renginin mavi beyaz oluşu da tam olarak buradan gelmekte. İskoçya'nın renklerini kulübe veren işçiler, İskoç kraliyet armasındaki aslanı da kulübe lakap olarak belirledi. Ve

0: Charlton Athletic'le Karadeniz'in bir ilgisi var mıdır?
1: Addex Türkçe'de mezgit anlamına gelmekte. Kulübün ilk zamanlarında balıkçılar mezgitleri şişe dizerek stadyumda bağırarak satmaktaydı. Bu olay Charlton Athletic'e Addex lakabı.

0: Koçlar, Derby County.
1: Rams, Türkçe'de koçlar anlamına geliyor. Derby County kulübü eski dönemde pagan inancına sahip olan klanlar tarafından kuruldu. Bu klanın erkek üyeleri keçi ve koyun kılığında şarkılar söylemekteydi.
0: Emre Belezoğlu'nun Newcastle'ı ve Saksanlar.
1: Magpies ya da bir başka deyişle Saksanlar. Newcastle United'ın forması saksağın kuşuna benzetildiği için kulübe futbol severler tarafından Saksanlı lakabı verildi.

0: Çiftçi takım Ipswich Town.
1: Ipswich Town'un lakabı tarıma dayalı ekonomisinden gelmekte. Rakip taraftarlar Ipswich Town'un bu lakabıyla alay ediyor olsa da kulüp Tractor Boys adını severek kullanmaktadır.

0: Cardiff City bir havacılık grubu gibi. Bluebirds.
1: Mavi kuşlar anlamına gelen Bluebirds, Cardiff City'nin benimsediği bir lakap. Kulübün armasında da mavi kuş simgesi bulunmakta. 1911 Nobel Edebiyat Ödülü almaya hak kazanan çocuk kitabında mutluluk mavi kuşlarla sembolize edilmekteydi. Bu kitap Cardiff halkına tiyatro olarak gelince halk mavi kuşları benimsedi ve kendinden bir parça olarak kabul etti.

0: Kulağınızdan gol sesi eksik olmasın. Radyo Gol.
1: Can Genç'le Dakika Skor devam ediyor.

0: Evet, tabii ki dakika skor heyecanı kaldığı yerden devam ediyor. Selim Payalan bizlerle beraber. Selim abi hoş geldin.
1: Hoş bulduk, iyi akşamlar, iyi yayınlar.
0: Çok teşekkür ederiz abi. Tabii ki ilk 45 dakika öncesinde birçok kişi çok temkinli cümleler kuruyordu. İşte rakip çok çok önemli bir ekip olduğundan bahsediliyordu ki çok değerli isimlere de sahipler. Sen de abi tabii ki çok da yakından takip eden birisisin. Birçok Avrupa takımına, birçok Avrupa futbolunda boy gösteren takımları ki Avrupa Ligi'nin normal sezonunu 3. bitirmiş, liginde 2. olan, çok rahat gol evet. pozisyonuna giren bir takımdan bahsedebiliriz ama Beşiktaş ilk yarı neyi çok farklı yaptı? Sadece kırmızı kart kaynaklı mı böyle bir tablo ortaya çıktı? Selim Payalan nasıl yorumlar ilk 45 dakikayı?
1: Bir kere rakibin senin de bahsettiğin gibi gücünü ve özellikle takım olma hüviyetini överek başlamalıyız. Özellikle bir sezon başı karşılaşmasında Avrupa arenasında kuzey bölgesinden takımlarla eşleşmek her daim çok zordur. Çünkü onlar daha erken sezonu açıyorlar ve kuzey takımlarının en önemli özelliği yıllardır birbirleriyle oynama alışkanlığını elde etmiş bir takım görüntüsü sergiliyorlar.
0: Katılıyorum.
1: Çok fazla bonservislere para harcamazlar ama iyi takım nasıl kurulur bunu en güzel örnekleriyle bize hep gösterirler. Midtjylland da bu şekilde, Bodø/Glimt de bu şekilde ve aslında

0: korkarak, endişelenerek bu karşılaşmaya yaklaşmamızın sebeplerinin başında da bu takım istikrarı geliyordu. Belki burada Trabzonspor'un Beşiktaş'a en büyük armağanı, hediyesi Aral Şimşir'i buradan kopartmak oldu.
1: Doğrudur abi.
0: Çünkü skor noktasında, asist gol katkısında Midtjylland'ın geçen sene en önemli oyuncusu Aral Şimşir'di. Osorio sağ kanatta etkili. Etim çok kritik ve önem arz eden bir oyuncuydu ki kırmızı kartı gördü. Bir de Franculino özellikle skorer olma özelliğiyle Beşiktaş'ın iç sahada en fazla dikkat etmesi gereken oyuncuların başında geliyordu. Ama 11-11 oynarken bile Vincenzo Italiano'nun takım kurgusuna baktığımızda bir kere Beşiktaş'ı sahada özgüvenli olarak gördük. Bir de fizik yükleme konusunda Vincenzo Italiano sanki kendisini İtalya'da özellikle ön plana çıkartan o hem fizik güç hem de yüksek baskı oyununu Beşiktaş'ta izletmek istediğini bu ilk karşılaşmada gösterdi. Hazırlık karşılaşmaları bir anlayışı ortaya koyabilir. Çok skorlara bakmamak lazım. Farklı mağlubiyetler aldı Beşiktaş hazırlık karşılaşmalarında ama teknik direktörün ne yaptığına bakmak orada önemliydi. Ve bugün bir resmi karşılaşmada derli toplu bir Beşiktaş ve istekli arzulu bir Beşiktaş'ı ilk dakikalarda gördük. 11-11 mücadelede bile Midtjylland'a kendi evinde taraftarı önünde çok fazla fırsat vermedi ki bir de kırmızı kartın gelmesi hem taraftarı daha çok havaya soktu. 15. dakikada Etim'in doğrudan kırmızı kart görmesiyle Beşiktaş moral motivasyon olarak da rakibinin biraz daha üstüne çıktı. Ve tam da gelmesi gereken dakikada Orkun Kökçü'nün klas golüyle bir 10 numara golüyle ilk yarıda istediği skoru buldu. Peki, özellikle bu takımlarda İstanbul'un büyük takımlarında 10 numara neden etkili olmalı? 10 numara neden önemlidir? Bunun en güzel cevabını Orkun bugün gösterdi. 10 numaralar takımların en özel oyuncularıdır. Oyun sıkıştığında uzak mesafeli şutlarla golü bulan takım arkadaşlarına kimsenin inisiyatif almadığı dönemde riskli paslar atıp müthiş asistler yapan genelde 10 numaralar olur. Bugün Orkun aslında Dünya Kupası'nda bıraktığı formdan devam ettiğini bize gösterdi. Katılır. Hep konuşuldu, hep eleştirilen kısım acaba Hakan Çalhanoğlu değil Orkun milli takımımızın ana parçası olmalı mı diye konuşuldu. Son karşılaşmada Orkun biliyorsunuz çok da iyi performans göstermişti.
1: Amerika'da
0: aslında
1: Orkun.
0: Geçen sezonun Orkun performansını bu Dünya Kupası arası Orkun'u hiçbir şekilde geriletmemiş ve aynı bıraktığı yerden Orkun devam ediyor. Bu bakımdan Beşiktaş taraftarının zannediyorum ki Orkun özelinde sezon başı bu performansı daha çok sevindirecek. Çünkü daha Trossard eklenmedi bu kadroya. Trossard'ın sol kanada eklenmesiyle birlikte futbol aklı bakımından oyun vizyonu daha geniş oyuncuların hücumda söz sahibi olmasıyla Vincenzo Italiano daha fazla istediği, arzuladığı futbolu Beşiktaş'a oynatabilecek. Onun haricinde özellikle İlhan'ı ben çok istekli gördüm.
1: Tam onu soracaktım abi. Tam onu soracaktım. Beşiktaş taraftar tam olarak İlhan'ın nereye konumlandırmalı diye soracaktım. Lütfen abi sendeyiz.
0: İlhan özellikle genç oyuncu. Bir kere sezon başında bu yükselişleri gösterecektir ama istikrarlı olarak forma giydiğinde bence teknik becerilerini, meziyetlerini çok daha ön planda gösterecektir, konuşturacaktır. Vincenzo Italiano'nun eli değerse ve İlhan özellikle hocasının istediklerini yerine getirip kendi dönüşümünü sağlayabilirse bence Beşiktaş'ın bu sezon en önemli kazanımlarından biri olur. Daha liginin çok başındayız. Yani sezon açılıyor. Avrupa karşılaşması henüz ilk resmi maç. Bazen bu yükselişler çok yanıltıcı da olabiliyor. Ama oyuncunun isteği, arzusu sahaya koymak istediği değer burada bize mesaj verebilir. Özellikle Vincenzo Italiano'nun ben Orsolini ile kurduğu uyumu düşününce Bologna'da burada hani Orsolini gibi Beşiktaş'ta da İlhan'dan öyle bir kanat oyuncusu oluşturur mu? Hem skorer hem
1: inşallah olur abi.
0: Yapan bir oyuncu. İnşallah olur. Türk futbolu adına da müthiş bir katkı olur. Gencecik bir oyuncu 20 yaşında. İnisiyatif almasını beğendim. Dikkat edersen kontrataklarda, geçiş hücumlarında işte rakip eksiltip hızlı düşünmesi

0: benim çok beynimi topladı. Bu noktada dediğimiz gibi daha hala gelişime açık bir oyuncu. Vincenzo Italiano umarım hani doku da tutar oyuncuyla beraber, bir frekans tutturulur da İlhan belki de Türk futbolunda Beşiktaş'la birlikte çok önemli bir değer olarak kendisini bize gösterecektir. Onun haricinde yine rakip Midtjylland olduğu için 10 kişiyle kalsalar dikkat etmesi gerekiyor Beşiktaş'ın. Ben bunu da özellikle vurgulamak istiyorum. Karşımızda son derece yıllardır birbirleriyle oynayan takım arkadaşlarının nerelere hareketlenebileceğini, nasıl pas isteyeceğini çok iyi bilen oyunculardan kurulu Midtjylland. Bir de yani 60'a kadar olur da rakibimizin hatasından veya bizim baskımızdan gelebilecek bir golle rövanşa daha emniyetli bir skorla gitmeliyiz.
1: İnşallah.
0: Rakip 10 kişiyken bu işi burada bence 1-0'da bırakmamalıyız. Kontrollü bir şekilde, sakin bir şekilde Midtjylland muhakkak daha da yorulacaktır. Midtjylland'ı da oyuna sokmadan, onları tekrar oyun iştahına sokmadan bu işi kendi taraftarımızın önünde daha güvenli bir skorla rövanşa taşımalıyız diye düşünüyorum.
1: İnşallah. Ben. Selim abi tabii ki ya ister istemez abi ben senin futbolla bakış açını çok çok beğendiğim için şunu sormak istiyorum. İki bekinde ben aşırı hücuma katkı verdiğini gördük. Hatta özellikle Mourinho'nun ceza sahası içinde herhalde 4-5 kere buluştuğunu gördüm topla. Yani bu sadece kırmızı kart kaynaklı olarak hocanın bir tasarrufu mudur? Yoksa biz bu sene Vincenzo Italiano'dan çok fazla bu tarzı iş görecek miyiz? Yani iki bekinde ceza sahası içine kadar çoğu zaman girdiği denklemler görecek miyiz? Bu arada Erlik oyuna girdi. Franculino kenara geldi. Bu soruyu alalım abi. Sonra teşekkürümüzü edelim.
0: Evet. Can özellikle Mourinho hatırlarsan Beşiktaş'a geldiğinde transfer haberi çıktığında daha sahaya çıkmadan Mourinho transferinin Beşiktaş için mükemmel bir hamle olduğunu ifade etmiştim.
1: Doğru.
0: Hatta daha sahaya çıkmadan Sergen Hoca'nın elinde şöyle bir koz var demiştim. Sağ bekte herhangi bir oyuncuyla başlayıp sağ açıkta Václav Černý'nin bir sakatlığı olduğunda Mourinho'yu sağ önde bile kullanabilir demiştim Sergen Yalçın için.
1: Hatırladım.
0: Çünkü Mourinho öyle bir sağ bek ki gerçekten koyun sağ kanada, sağ kanatta önemli bir kanat oyuncusu gibi asist katkısı yapar, gol katkısı yapar, hücuma çıkmayı çok seven bir oyuncu. Çünkü Mourinho'nun özellikle Anderlecht'teki maçlarını uzun süre anlatıp izlediğim için 2020 yılından itibaren Mourinho'nun ismine hakimim. Çizgi futboluna bayılıyordum. Yani çizgiyi adeta tek başına kovalayan, orayı yöneten bir oyuncu. Vincenzo Italiano'da özellikle Serie A'da Bologna'daki futboluyla daha çok aklımızda kaldı. Hep zaten bu oyunu tercih eden bir teknik adam. Sağ bek olsun, sol bek olsun, rakibin bugün 10 kişi kalmasından değil, rakip 11 kişi de olsa kesinlikle bek oyuncularının çizgiye basmasını istiyor ki sağ ön ve sol öndeki oyuncuları ceza sahası içine girsin, daha golcü kimliğe sahip olsun ve çok uzatmadan şunu söylemek
1: lütfen,
0: istiyorum.
1: Lütfen tabii ki abi her zaman.
0: Bu oyunun etkisini Trossard gelince çok daha net göreceğiz. Çizgi oyuncuları, bek oyuncuları çizgiye basıp öne çıktığında Trossard iç forvet gibi orada Yengioh'un yanında olacak ve o bölgelerde ceza sahası içinde çok daha skorer konumla görülecektir diye düşünüyorum.
1: Peki.
0: Şunu söyleyeyim.
1: Lütfen.
0: Mourinho'nun Vincenzo Italiano ile buluşması Beşiktaş taraftarı adına heyecan verici olmalı. Çünkü Mourinho İtalyano ile birlikte kesinlikle istatistiklerini daha çok arttıracaktır.
1: Peki. Selim abi kıymetli katkılarından dolayı çok çok teşekkür ederiz.
0: Ben teşekkür ederim Can. Sana da iyi yayınlar dilerim.
1: Çok sağ ol abi. Vallahi Selim abiyle sabaha kadar sohbet edebilirdik ama tabii ki formatımız gereği genelde şu şekilde yapıyoruz. Devre aralarında konuşuyoruz. Onun haricinde maç içlerinde dinleyici mesajlarına yer verdiğimiz bir formatımız var dakika skorda. Genellikle bu şekilde ben yayınlarımı yapmaya gayret ediyorum ki çok daha fazla şeyde konuşabilirdik. Onu da söyleyelim ki iki bekin bu kadar hücuma katılımı hakkında bir soru sormak istedim. Oyuna teknik tarafıyla da bakan birisi olduğu için Selim abi hakikaten
2: merak ediyordum. Yani sonuç olarak ben Vincenzo Italiano'yu bayağı bu maçını izledim. Hocalık kariyerinde de İtalya Serie A'da çok fazla izledik tabii ki kendisini. Yani Spezia dönemini de hatırlıyorum. Gerçekten bek oyuncuları hep hücuma katılıyordu ama yani tabii ki ilk resmi maç olduğu için ve yani bu kadar da fazla ceza sahası içinde iki beki de gördüğüm için şaşırdım. Ya yani tabii 10 kişi olduğu için midir yoksa hep böyle mi olacak mıdır diye sormak istemiştim ki nitekim Murillo'dan çok iyi bir tabela katkısı göreceğimizi ifade etti. Selim Payalan yani bu 3-2-5 dediğimiz iki kenar oyuncusunun biraz daha forvetleştiği forvet oyuncusu 3 ve 2 bekle beraber aslında 3-2-5'i Beşiktaş bugün özellikle ilk yarıda çok net bir şekilde bize gösterdi. Gerçekten iyi bir futbol oynuyor Beşiktaş, özellikle ilk yarıda beklentinin epey bir üstüne çıktı. Sadece 11-10 dilimde değil 11-11 dilimde de iyi oynadığını ifade etti Selim Payalan ki %100 katılırım. Yani ilave yapacak olursam da maç içinde zaten birçok şey konuşuruz. Birazdan dinleyici mesajlarını da alacağız ama yani çok net bir şekilde ya orta saha ikilisi Salih ile Orkun'un beraber futbol oynamaktan keyif aldığını gördük ki Selim abi de bunun altını net bir şekilde vurguladı, altını net bir şekilde çizdi. Haricinde ben Calo'yu da çok beğendim ve aynı zamanda Murillo'yu da çok beğendim tabii ki. İlk yarının en iyi oyuncusu bana sorarsanız golü attığı için Orkun'dur. Sonuç olarak sorumluluk almıştır, o vuruşu yapmıştır ama yani Salih'i de aşırı beğendim. Bu kadar iyi bir performans beklemiyordum Salih Özcan'dan. Bülent Bey yazmış. Şu maçın ve dünkü Fenerbahçe maçının bol gollü olması lazım. Senelerdir isimlerini bile telaffuz ederken çok zorlandığımız takımlara karşı yeterince başarılı olamıyoruz demiş ki %100 katılırım. Yani bu maç umarım olur. Bu maç devam ediyor ama yani Fenerbahçe'nin karşılaşmasında skorun 1-0 bitmesi gerçekten bence kabul edilemezdi. Ki Fenerbahçe çok fazla pozisyona da girdi ama bugünkü ilk 45 dakikadaki Beşiktaş kadar şehvetli bir oyun oynadığını düşünmüyorum Fenerbahçe'nin. Onu da söyleyeyim. Yani evet iki tane top direkten döndü. Evet belli şeyler vardı. İyi şeyler de gördük. Hatta ya ben basın tribününden takip ettiğim için biraz daha statta olduğum için net bir şekilde şunu söyleyebilirim. Yani herkes Fred'i genelde eleştiriyor ama ben aşırı beğendim. Maç nezdinde bayağı bence iyi iş yaptı Fred'de. Fenerbahçe'nin Polonya temsilcisi karşısında. Ama yani dediğim gibi Bülent Bey'in dediği çok doğru. Yani isimlerini telaffuz etmekte zorlandığımız takımlara karşı iyi skor almamız lazım. Kadro değerlerimiz çok daha iyi. Yani gerçi Midtjylland gerçekten iyi bir takım. Yani Fenerbahçe'nin rakibiyle kıyaslayamayız. Midtjylland çok çok daha iyi bir takım. Yani Avrupa Ligi'ni 3. bitirdi geçen sene bu takım ve yani bunun tesadüf olmadığı da çok açık. Yani Nottingham Forest'a elendiler. Yani öyle en uyduruk takıma elenmediler. Nottingham Forest'a turnuvanın en iyi en değerli kadrolarından bir tanesiydi geçen sezon ve bir maçı da yenerek elendiler bu arada. Öyle uyduruk bir takımla oynamıyoruz. Yani Aral belki en önemli oyunculardan bir tanesi Aral'dı. Aral yok ama kalan kadro burada. Yani çok da fazla bozulmadı. Yani ilk 15 dakikada da iyi oynadığımız için daha rahat bir şekilde Beşiktaş'ı övebiliyorum. Ya vallahi tebrik ederim Vincenzo Italiano'yu. Yani şu anda kağıt üzerindeki bu kadronun bu kadar iyi oynayabileceğini tahmin etmiyordum. Mesajın kalanını okuyacağım Bülent Bey'in yazdığı mesajın. Sistem ve takım oyununda eksikliklerimiz var demiş genel olarak. Genel bir yorum yapmış Bülent Bey. Bugün nezdinde söylemediğini anlıyorum. İspanya'nın dünya şampiyonluğu çok iyi incelenmeli. Yıldızları yok adamların. Kaç maçtır yenilmiyorlar? 36 mıydı 40 mıydı? Çok çok iyi irdelenmeli. İspanya ve PSG'nin oyunu analiz edilmesi lazım demiş. %100 doğru bir yorum ki bence şu anda zaten futbolda bir şahika noktası belirleyecek olursak kulüp bazında PSG'dir. Şey bazında da, mil takım bazında da İspanya'dır. Yani bunu sadece şampiyon oldukları için söylememek lazım. Her şampiyon olan takımı da bu şekilde övemeyiz ama optimum oyunu oynayan iki tane takım da hem kulüp bazında hem de milli takım bazında şampiyon olmayı hak eden takımlar oldu. Yani en azından futbolun daha iyi oynayan tarafının ödüllendirildiği iki turnuva sonu geçirdik. Onu söyleyebilirim. Yani ben mesela tabii ki Arsenal Paris Saint Germain maçını Arsenal'i destekliyorum. Hatta burada yayındaydım da sizlerle konuşurken hani bunu 50 defa söyledik yani. Paris Saint Germain'in çok daha iyi bir takım olduğu çok açık ve çok daha fazla hak ettiği de çok açıktı. Yani İspanya Arjantin finalinde de hakeza zaten. Yani zaten istatistik kağıdını ortaya koyduğunuz vakitte hani istatistikler her şeyi anlatmaz deriz. Birçok şeyi de bu şekilde vurgularız. Hatta bazen istatistik kağıdına bakmadan da sizlere net bir şekilde bazı vizyon yani bazı görüşlerimi aktarmaya çalışıyorum. Ama yani buradaki örnek biraz dramatik yani, istatistik kağıdına bakınca hakikaten anlıyorsunuz yani. Ama yani Bülent Bey'in mesajı çok değerli bir mesaj. Ya oradaki dikkat edilmesi gereken şey, iki takım arasındaki oyun farkında şu var. Benim kendi gözlemim en azından bu. Paris Saint-Germain'de biraz daha

İşte iki bekten bir tanesi stoperleşiyor. Yani sol stoper gibi oluyor Nuno Mendes. Ki normalde mesela Portekiz'deki kullanımında biraz daha kenar oyuncusu olarak görüyoruz. Veyahut da Paris Saint Germain'de Hakimi de mesela bu 3-2-5 dediğimiz şemaya geldiği zaman takım bugün Mourinho'nun olduğu konumda, yani sağ önde konumlanıyor. İspanya milli takımında ise orta saha oyuncularından o anda pozisyonel olarak hangisi müsaitse, ki genelde ya Fabian Ruiz ya da Rodri oluyor, o kişi de savunmanın arasına giriyor. Yani bazen sağ stoper, bazen sol stoper olarak giriyor. Yani merkez savunmacı olarak girmiyor. Laporte merkez savunmacı olarak kalıyor genelde İspanya milli takımının oyun kurulumunda. İki bekin biraz daha çıktığını görüyoruz İspanya'da. Yani zaman zaman evet sağ içindeki kurgu benzer gibi gözüküyor. Oyun çok benzeşiyor, katılırım. Ama belli başlı oyuncuları farklı bir şekilde konumlayarak bunu yapıyor. İki farklı teknik adam. Ki şunu da söylemek mümkün. Zaten Luis Enrique'nin takımı da İspanya'da ve sonrasında De La Fuente devreye girdi. Yani o takımda Luis Enrique'nin de esintilerini görmek mümkün. Ki zaten Paris Saint Germain teknik adamı da Luis Enrique. O yüzden de çok doğru bir analiz olduğunu düşünüyorum. Yani çok doğru bir cümle yazdığınızı düşünüyorum Bülent Bey. Katılırım %100 sizlere. Aykut Bey yazmış. Oyuncu puanıyla alakalı. Çerni iştahlı, verimli oynuyor galiba. Sergen Hoca kalsaydı Çerni kalır mıydı acaba? Nedense bu soru aklıma geliyor demiş. %100 yani bence kalmazdı. Zaten ikinci yarıdaki düşüş, tamam tabii ki ailevi problemler bence birinci sebeptir. Burada farklı bir yani ailevi problemleri yok saymayı kabul etmem. Ama Sergen Hoca ile de bence çok çok iyi anlaşan bir tablo yoktu ortada. Yani en azından Çerni'nin sürekli 60'ta oyundan çıktığı zaman suratı düşüyordu. Veyahut da zaten son dilimlerde yedekten oyuna girmeye başlamıştı oyuncu. Her ne kadar Beşiktaş'ta yani yerine oynayan oyuncu da o kadar da böyle şatafatlı bir oyun oynamıyordu. Onu da söyleyelim. O yüzden katılırım. Ama bugünün en iyi 3-4 oyuncusundan bir tanesi Çerni değil. Şu ana kadarki dilimde en azından 55. dakikadayız. Beşiktaş 1-0 önde. Rakip 10 kişi. Yani şu anda Salih Özcan, Orkun Kökçü, Mourinho ve bana göre Calo. Yani çok fazla rakip gelmemesine rağmen Calo'yu çok serin kanlı gördüm. Yani sonuçta bu takımın ana stoperi Agbado olarak görülüyordu. Ve İtalyano da birçok hazırlık maçında ona sorumluluğu vermişti ama Calo'nun bu formayı aldığı zaman ne kadar istekli olduğunu bugün görmek mümkün. Ki kamp performansı da resmi maç performansına yansımış. Ki öyle olur yani, o kamp yıldızları genelde yani sezonun başında bir tane kamp yıldızı net bir şekilde fark edilir ve o oyuncu öyle alıp gider yani. En azından ligin ilk yarısını iyi oynar. Süper Lig'de hep bu böyledir. Geçen sene mesela Folcarelli örneği bunun en net örneklerinden bir tanesiydi Trabzonspor'da. Ya oyuncu bir önceki sezonun ikinci yarısında 8 tane maçta oynamıştı. Ve hani benim çok da fazla dikkatimi çeken bir oyuncu değildi ama Trabzonspor orta sahasında hep Ulay'ı konuşuruz ama bana sorarsanız gerçekten eğer Folcarelli Ulay'ın yaşında olsaydı, ki çok da yaşlı bir oyuncu değil ama o zaman çok daha fazla konuşurduk diye vurgulamak isterim. Folcarelli isminin bir kez daha altını çizeyim. Evet, 56. dakikadayız. Beşiktaş tüm hatlarıyla rakip sahada istediği gibi bir oyun oynuyor. İlk yarıyı çok iyi oynadı. İkinci yarının başında da yani rakibi getirmiyor. Ya gol lazım. Bülent Bey'in söylediği gibi hakikaten gol lazım. Bu oyunun hakkı 1-0 değil. Bu oyunun hakkı şu ana kadar bile 2-0, 3-0'da en az. Umarız ilk yarıdaki o görkemli oyunun bazı izlerini ikinci yarıda görürüz derken iyi pozisyona girebilirdi Beşiktaş. Yangyo kaptırdı topu. Tekrar kazandı ve Beşiktaş çok adamla rakip kalede. Sol tarafta şu anda kendini attı Orkun, ki topu kaybedince de oldukça sinirlendi. Maçın ne kadar içinde olduğunu bir kez daha anlayabiliyoruz buradan. Derken Calo da tehlikeyi önledi. Kalecisi Nübel'e döndü. Nübel'den de doğrudan Salih'e. Taraftar da çok memnun oyundan. Şu anda ben de tabii ki mesajlara bakıyorum. Esat Bey yazmış. Beşiktaş şıkır şıkır şeklinde bir mesaj var. Yani hakikaten Beşiktaş şıkır şıkır derken gol mü geliyor? İlhan ceza sahası içinde çok iyi bir yerde buluştu. Çerni'yi servis yapmaya çalıştı. Ancak rakip savunma araya girdi. Rakip uzaklaştırınca topu bir şekilde kazanıyoruz. Ve sonrasında tekrardan bir hücum girişimine giriyoruz. Şu anda Filip Billing'i bile en geride görüyoruz.
rakibi.

0: orta sahasından bir kişiyi en geride görüyoruz.
1: 0212 273 10.10'dan bizlere mesajlarınızı yollatabilirsiniz. Kemal Bey yazmış. Beşiktaş yedek kulübesinin ne demişsiniz? Bu hali benim hoşuma gitmiyor demişsiniz. Ya bence biraz süre vermek lazım. Anlaşılabilir tabii ki şu anda yedek kulübesi çok çok iyi bir yedek kulübesi değil. Hatta ben de okumak isterim. Doğan Alemdar, Ottara, Agbadu Taylan Bulut, Cumali Gürsel, Amirac Ciaometovic, Milot Rashica, Kartal Yılmaz, Devrim Şahin, Mustafa Erhan Hekimoğlu, Ahmet Sami Bircan ve Semih Kılıçsoy'dan oluşuyor. Yani Trossard, ki Salah da konuşuluyor şu anda. Salah gelirse bir 8 numara, bir tane de stoper gelirse zaten bugün oynayan 4 tane oyuncu da yedek kulübesine gelecek gibi. Yani bu takdirde, bu durumda bence Beşiktaş kadrosu favorilerden bir tanesi haline gelebilir. Eğer bu hamleler doğru isimler alınırsa bu hamlelere, yani sağ öne Salah, iyi bir santrafor 2 oldu. Orta saha oyuncusu, yani bir 8, 6-8 oynayabilecek bir oyuncu 3 ve bir sol stoperle beraber bence Beşiktaş kadrosu çok net bir kadro haline gelir. 4 tane net hamle gerekiyor ki zaten Trossard da katıldı. Onun haricinde söylüyorum. Yani 5 tane isim bugünkü 11 yerinde olursa gayet iyi olacaktır ki Ndidi konusunda da, Ndidi'nin de bu kadroda bence daha fazla iş yapabileceğini düşünüyorum ben. Yani belki geçen sene eleştirildi Ndidi belli bölümlerde ama kadro rotasyonunda Ndidi'nin de belli maçlarda öne çıkabileceğini inanıyorum. Özellikle İtalyan'ın sisteminde. 60. dakikaya giriyoruz. Maçın 3'te 2'lik dilimini geride bırakıyoruz. Tabii ki Beşiktaş 1-0 önde. Rakibimiz 10 kişi. İnönü'de atmosfer güzel. Hadi bir 2'yi atalım. Ondan sonra biraz daha güzel bir maç olsun bizim için diye temennimi de yollamış olayım. Derken Öndüre'ye doğru kestik. Ancak yerde kalan bir oyuncumuz var. İlhan Fakılı yerde kaldı. İlhan da İlk yarının istekli isimlerinden bir tanesiydi ki hazırlık döneminde de 2 golü var İlhan Fakılı'nın. Çok da fazla bildiğim bir oyuncu değildi Beşiktaş'a gelmeden önce, yalan yok. Ama çabuk yön değiştirebiliyor. 20 yaşında süratli bir oyuncu, hızlı düşünen bir oyuncu her şeyden önce. O yüzden de uzun yıllar hem Beşiktaş'a, umarız da milli takıma çok iyi katkılarda bulunur İlhan Fakılı. Maç sonunda da Emre Eren ve Alper Üstündağ ile beraber Beşiktaş'ı konuşacağız. Yeni sezon görücüye çıkmış Beşiktaş'ın ilk maç sonu programını yapacağız. Oraya da bekleriz tabii ki bütün dinleyicilerimizi. Maç sonları bizler adına her zaman çok kritik. Özellikle bugün bir iç saha karşılaşması olmasından da kaynaklı olarak Beşiktaş taraftarı da arabalarına binince dönüş yollarında bizlere bayağı bir teveccüh gösteriyor. Çok çok da teşekkür ederiz. Her zaman dönüşte 92.2'yi şöyle ayarlıyorlar ve bizlere mesajlarını yolluyorlar. Sağ olsunlar, var olsunlar. Yani onu da bir kez daha vurgulamış olalım. Bütün Beşiktaş taraftarına da bu şekilde teşekkür edelim ki birçok taraftarımız zaten. Yani hem Galatasaray taraftarı, hem Fenerbahçe taraftarı, hem Trabzonspor taraftarı artık bir gelenek haline geldi. Maç sonlarında, özellikle iç saha sonrasında taraftarlar tribünden çıktıktan sonra işte göremediği bazı detaylar oluyor. Bizden çok daha iyi gördüğü detaylar da olabiliyor taraftarların. Çünkü yerinde izliyorlar. Ama biz de ister istemez tabii ki birçok konukla yayın yaptığımız için birçok görüş, birçok sesin size harmanlanmış halini sunmaya gayret ettiğimiz programlar yapıyoruz. Dakika Skor'da, maç içlerinde de tabii ki dinleyicilerimizle sohbet etmek bizim için en güzel, en büyük keyif. Hatta der demez de bir dinleyicimiz yazmış. Mehmet Bey yazmış. Mehmet Bey, hala Rashica'nın Beşiktaş kadrosunda olduğuna inanmıyorum şeklinde bir mesajı var. Hatta oyuna giriyor diye gördüm. Allah, size bu haberi vermek belki de istemezdim ama şöyle bakıyorum. Evet, iki takımda da değişiklikler var. Zaten devre arasında Franculino belki de ilk yarıda en çok tehlike yaratmaya yakın oyuncuyu oyundan almıştı. Rakip teknik adam, bence çok yanlış bir hamleydi. Bizim için iyi. Martinelli girmişti Franculino yerine. Ki rakipte şu anda da Osorio da kenara geliyor. Artık tamamen kapanan bir takım izleyeceğiz. Guesung Cho oyuna giriyor. Bizde de İlhan Yanlış görmediysem evet, İlhan'la da Raşit'sa değişecek. Yang Yoh'la da Semih değişecek. Bakalım, Semih'i de merak ediyorum demiştim bütün yayının başından beridir. İtalya sonrası Semih. Bakalım bu dilimde Beşiktaş'a ne kadar katkıda bulunacak. Semih Kılıçsoy, o da doğrudan santrafor pozisyonuna geçti. Černý ve Raşitsa'nın arasında Semih görev yapacak. Bakalım bekler aynı şekilde devam edecek mi? İlk yarı Murillo oldukça fazla ceza sahası içindeydi. Rıdvan'ı da sürekli yayda gördük. Orta alanda sekenlerde de orta saha hattındaki Orkun'la Salih de hem top kazanmalarıyla hem ata yönlendirmeleriyle hem de aynı zamanda oradan yaydan vuruşlarıyla etkili oldu. Hatta Orkun da böyle çok güzel bir gole imza attı. Jenerik bir goldü. Yan ağlara hakikaten attığınızda, mesela diyelim halı sahada o golü attığınızda çok sevineceğiniz bir gol geldi Orkun'dan. Bu arada Raşit Sadan da iyi pas. Ceza sahası içinde bir tehlike olabilir. Semih topla buluştu. Sol ayağını aldı. Semih vurdu son anda savunma. Uzaklaştırmaya çalışan Midtjylland savunması önünde bir kez daha topu kazanıyoruz. Devam dedi karşılaşmanın hakimi. Rıdvan şimdi içeriye keserse tehlike olabilir. Son anda rakip savunma müdahale ediyor. Ve topu uzaklaştırmaya çalışıyorlar derken orada presimiz sürüyor. Ve bir kez daha topu kazanıyoruz. Vincenzo Italiano da çabucak topu Orkun'a vererek esasında bu presten memnun olduğunu ve bu oyunun devam etmesi gerektiğini hızlı hareketiyle, vücut diliyle bizlere anlatıyor. Dakikalar 65'i gösteriyor. Beşiktaş 1-0 önde. Midtjylland önünde. Sağımızda, İnönü'de, Tüpraş Stadyumunda rakip 10 kişi, iyi oynuyoruz. Ama 2'ye 3'e kesin ihtiyacımız var. Midtjylland'ı bu şekilde yakaladığımız anda gerçekten 2'ye 3'e atmamız gerekiyor. Umarız da temenni ettiğimiz gibi olur. Salih'ten iyi pas. Tekrar aldı Černý'den Salih. Bu arada şunu da hatırlatalım radyolarını yeni açanlar için. Salih Özcan'dan bahsediyoruz. Salih Uçan'dan değil. Salih Uçan şu anda Beşiktaş futbolcusu değil. Boşta olduğunu da söyleyelim. Henüz bir yerle net bir şekilde anlaşmadığını da vurgulayalım. Geçtiğimiz sezonda orta sahada Salih Uçan da Beşiktaş kadrosunda yer alıyordu. Zaman zaman Salih Özcan, Salih Uçan mı kimdir diye belki dinleyicilerimiz soracaktır. Yolda giden dinleyicilerimiz açısından Salih Özcan olduğunda bir kere daha hatırlatmak isterim. Derken Raşit Sadan'la bir top kaybı geldi. Christensen orada çok çok iyi durdu. Yani Semih Kılıçsoy da ceza sahası içinde Orkun'un pasıyla tehlikeli bir pozisyona girebilirdi. Ancak 3 kişi çok iyi kapadı Semih'i. Semih de orada bir şut açısı yaratmaya çalıştı. Hatta soluna çekip iki savunmacı arasında uzak direğe, yani sağ tarafa doğru yerden bir vuruş hazırlığındaydı. Ancak savunma iyi bir şekilde Semih'in vuruş açısını kapadı. Her ne kadar Semih orada ekstra bir açı yaratmaya çalışsa da. Bir kez daha geliyoruz ki artık bu geldiğimizde gol olsun istiyoruz. Raşitsa içeriye doğru çevirdi, arka direğe doğru. Orada kimse yok. Agbadu'yu görüyorum ısınanlar arasında. Ottara'yı görüyorum yeni transfer sol bek. Ki onu da merak ediyoruz. Eğer oyuna girerse bir gözümüz de Ottara'yı izleyecek. Benim neredeyse hiç izlemediğim bir oyuncu. Çok da bilmediğim bir oyuncu Ottara. Benim adıma da yeni bir oyuncu olacağını söyleyeyim. Bu arada Beşiktaş taraftarında inanılmaz görüntüler var. Omuz omuza da şöyle bütün taraftarlar aslında stada, yani sahaya, zemine arkasını dönmüş vaziyette, omuz omuza da acayip görüntüler vardı Beşiktaş stadyumunda kapalı tribününde. Ki kapalı tribün konusunda da Serdal Adalı taraftar tarafından çok eleştirilmişti. Kapalı tribündeki bilet zammı, kombinedeki bilet zammı ile alakalı. Ancak kale arkası tribününde, kapalı tribününde oyunla beraber başka bir boyutta sevindiğini, başka bir boyutta keyif aldığını maçtan görmek mümkün. 69. dakikaya giriyoruz. Durum 1-0 Beşiktaş lehine. Rakip 10 kişi. Bunu da aktarmış olalım. Diğer sonuçları da sizlere aktaralım. Tabii ki şu anda devam eden 4

4 tane Avrupa Ligi ön eleme karşılaşması var. Sen Galen Benfica maçı 1-1 sürüyor. Dakika 72 olduğunu söylemek istiyorum. Hatta gollerde Alubade ve Rafa Silva'dan gelmiş. Durum 1-1. Twente Ferencvaros maçında durum yine 1-1. Dakika 71. Goller Josef ve Adelgaard'dan geldiğini de söyleyelim. Onun haricinde de Hajduk Split Pafos karşılaşması var. Henüz dakika 30, durumda 0-0 olduğunu hatırlatalım. Yolda giden dinleyicilerimiz açısından ki Konferans Ligi'nde de birçok karşılaşma var. Konferans Ligi'nde oldukça fazla eleme maçı var bugün. İşte Bükreş Auda maçı 2-2. Polesya Kopenhag 2-2. Paxi 1 Panathinaikos 2. Aluminş 0 Dinamo Tirana 1. Vojvodina 1, Ajax 3, Varazdin 1, Jablonec 2, Jilina 1, Katowice 1, Lugano 1, Dukakini 0, Boray Banjaluka 1, Petrokap 0, Hapoel Tel Aviv 1, Ludogorets 0, Çerkasi 0, Gent 0, Rijeka 0, Derry City 0, Shelburne 3, Nomekaju 1, Bravo 1, Skandia 1, Motherwell 1, Torshavn 0. Son 4 karşılaşmayı da okuyayım, ondan sonra tabii ki Beşiktaş maçına döneceğiz ama Runavik 10 kişi Koper karşısında durum 0-0. Staryan Tamperen karşılaşmasında durum 0-0 dakika 30. Partizan 2 Strassen 0 dakika 31. Bu arada Vincenzo Italiano'ya bakıyorum, kaç direktif vermeye çalışıyor. İnanılmaz görüntüler var. Telefonların fenerleri yandı İnönü'de. Ve son olarak Valur Jirinski Mostar maçı da 0-0 olduğunu söyleyelim. Canlı sonuçları sizlere okumaya çalıştım. Birçok telaffuzu zor takım var. Ama iyi atlattık ya orayı. Bu arada Vaslav Černý'den çok büyük bir tehlike gelebilir. Acayip iyi kontrol etti. Çok da iyi vurdu direkt dibinden. Az farklı out'a gidiyor. Černý'den oldukça iyi bir kontrol. Çok da iyi sürdü sola doğru. Dar açıdan vurmaya çalıştı. Direkt dibinden alta gidiyor. Son bir temas olduğunu ifade ediyor Černý. Vuruşu sonrasında rakip oyuncunun teması olduğunu ifade etti ama bakalım. Bu açıdan görmek zor. Bakalım karşılaşmanın hakeminin takdiri nasıl olacak? Umarım bizim lehimize, evet, out verdi. Korner olmasını tabii ki temenni ederdik. Dakikalar 72'yi gösteriyor. 1-0 öndeyiz. Tribünler oldukça motive. Birazdan Ottara da girecek. Kenarda hazırlık yaptığını görüyorum. Yeni transferi Beşiktaş'ın sol beki. Monaco'dan kadrosuna kattığı Ottara'yı görüyorum. Ve Kartal Kayra Yılmaz'ı da görüyorum Ottara'nın yanında. Uzun bir taç atışı hazırlığı var. Midtjylland'de. Dakikalar 72. İyi savunalım burayı. Yapmayalım. Uzaklaştırmayı başarıyoruz. Semih Kılıçsoy'dan da Černý'e çok çok iyi bir pas. 3'e 3 bir pozisyon olabilir. Černý'den iyi bir pas gelirse iyi bir tehlike yaratabiliriz. Ancak rakip savunma iyi koştu. Şimdi Raşitsa ile beraber karşı kaledeyiz. Biz de kalabalık bir şekilde yerleştik. Kartal ve Ottara da henüz girmedi. Kenarda son talimatlarını alıyorlar. Dakikalar 73. Sol tarafta Rıdvan içeriye sert kesti. Christensen uzaklaştırmaya çalışırken Raşitsa orada. Rıdvan'dan da Salih Özcan'a. Salih Özcan'dan Calo'ya. Calo'dan derin bir pas ancak anlaşamıyorlar orada. Murillo ve Calo. Evet, değişikliklerde olacak. Bana göre 72 dakikanın en iyi oynayan oyuncularından Salih kenara geliyor. İki taraftarından da yoğun bir alkış aldığını söyleyebilirim. Muhtemelen stattaki kişiler, özellikle orta saha oyuncularını izlemek stadyumlarda her zaman çok daha keyiflidir. Bana göre öyledir. Yani ekrandan da mesela bek oyuncularını biraz daha net görürsünüz gibi hissediyorum. Özellikle gerçi stadyumda ister istemez orta tribünde altta yer alan futbol

severler. Bek oyuncularını çok daha iyi görürler ama stadyumda genelde hafif tepeden ortadan izlediğiniz maçlarda çok net bir şekilde orta sahalarını gözlemlemeniz çok daha mümkün oluyor. Bugün herhalde Beşiktaş taraftarı da Salih Özcan'dan bayağı

muhtemelen taraftar ilk yarıdan mutludur ama ikinci yarı skor kaynaklı olarak şu anda yavaş yavaş yanındaki arkadaşına vesaire tribündeki kişi veyahut da bizi dinleyenler işte baba hadi gol gelsin bir tane daha hadi yani iyiyiz hoşuz güzeliz ama 1-0 yetmez diyordur rakibin 10 kişi olmasından da kaynaklı. Orada Beşiktaş topu kazandı orta alanda. Şu anda Ottara'ya bakıyorum. O da adeta bir sol kenar oyuncusu gibi, sol kanat oyuncusu gibi ileriye doğru çıktı. Ters tarafta dönüyor top şu anda. Ve sol kanada geldi Raşit Sağ. Raşit Sağ'dan merkeze doğru. Calo uzaklardan deneyecek. Calo vurdu. Sabitli değil. Oynadığı futbolla da bugün beğenimi kazanan isimlerden Calo. Onun da Beşiktaş kariyerinden önce tabii ki sakatlıklarla ilgili problemleri olduğunu biliyoruz ki şu anda da maalesef ki Calo yerde. Birazcık o konuyla alakalı. Maalesef ki sakatlık geçmişi pek de iyi olun bir oyuncu değil. O yüzden de Beşiktaş zaten oldukça uygun bir bedele Calo'yu transfer etmişti. Akbadu görüntüye geliyor ki bugün zaten ilk 11'de en çok beklenen isimlerden bir tanesiydi. Çok kötü bir Dünya Kupası oynadı fil dişiyle. Yani izlediğim iki maçta da çok bariz hatalar görmüştüm. Fil dişi zaten 4 maç oynadı kupada, ikisini izledim. İkisinde de sıkıntılı performanslar izlediğimi söyleyeyim kendisinden. Ki ligin ikinci yarısında 1-2 maç haricinde de aslında bence çok da kötü bir oyuncu değildi ama 1-2 maçta hakikaten problem yaşadı bence Akbadu. Taraftar da o yüzden çok da fazla net bir şekilde güvenmiyor. Bu kadar yüksek bedelli bir transfer olmasından da kaynaklı eleştirileri de alıyor Akbadu. Umarız Calo'da ciddi bir şey yoktur diyelim. Sporcu sağlığı her şeyden önemli. Rakip takımdan bir kez daha uzun bir taç organizasyonu görebiliriz ki oyuna. Şöyle bakıyorum. İçilendin. Evet, Sorensen maçın başından beri var. Sorensen'in uzun taçları kalemizde belki de tehlike yaratabilecek en net unsurlardan bir tanesi. Sonuç olarak sayısal dezavantajlı oynayan rakiplerin her zaman o duran toplardan bir şey çıkarmayı sevdiğini biliyoruz ki çok da fazla makalem okuduğum vakitte aklımda kalan makale sayısı azdır ama bundan yaklaşık 1,5 sene önce Midtjylland hakkında bir makale okumuştum. Biz Avrupa'da başarılı olmak istiyorsak duran topları kusursuz oynamamız gereken bir takım olmalıyız. Çünkü duran toplar %40 artık gollerin tamamını oluşturuyor. Yani tamamının %40'ını oluşturuyor ki bu konuda da 22 numaralı Sorensen'in de taçları da adeta bir köşe vuruşu gibi kullandığını söyleyebiliriz. Bu arada Calo dizini tutuyor. Emirhan da yanında şu anda zar değdi gerçekten Calo'ya. Evet, Akbadu da oyuna girecek. Değişiklik istiyor Thiago Calo. Oldukça şanssız bir an. Thiago Calo ceza sahası dışından sert vuruş yaptı. Orada bakalım. Tam olarak ne olduğunu da anlayamıyoruz ama temelen bir arka adele sakatlığı olabilir. Dizini de tutuyor oyuncu ama arka adele olduğunu düşünüyorum. Evet, Calo kenara geldi. Akbadu girecek. Manuel Akbadu. O da yeni imajıyla karşımızda. Geçtiğimiz sezon daha farklı bir saç stiliyle görüyorduk. Bu sezon daha sade bir tercih yapmış fil dişli oyuncu. 79. dakikadayız. Durum 1-0 Beşiktaş lehine. Temsilcimiz için 1-0 yetmez, 2-0, 3-0 olsun diye temennimizi bir kez daha edelim. Buradan Thiago Calo'ya da geçmiş olsun dileklerimizi iletelim. Ottara'yı da

0: Henüz daha topla çok fazla göremedik. İster istemez oyun durmuştu. Şimdi ilk kez Ottara'da topla buluştu bir resmi maçta Beşiktaş'ta. Rakip 4-4-1 şekilde savunuyordu ancak değişiklikler sonrasında artık 5-3-1'e dönmüş vaziyette. Arka hat biraz daha kalabalık. Beşiktaş'a net pozisyon vermemek adına biraz daha savunmaya yönelik, 1-0'ı korumaya yönelik bir kadro olduğunu, kadro oluşturduğunu rakip teknik adamın söylemek mümkün. Mike Thulberg de bu arada yapmayalım. Çok dikkat etmemiz gerekiyor. Nübel'den iyi bir kurtarış geldi. Midtjylland adına dakika 80'de en net pozisyon. Philip Billing. Savunma arkasına iyi bir koşu geldi Philip Billing'den. Nübel çok iyi yer tuttu. Birebir de zaten reflekslerinin çok iyi olduğunu Eralp Islı'dan dinlemiştik. Bir tane de örneğini gördük. Hakikaten net bir kurtarış. Hiç tereddüt etmiyor. Alexander Nübel. Tebrikleri de kabul etti. Duran toplara dikkat etmemiz lazım. Bu tip pozisyonları çok da fazla vermememiz gerekiyor kalemizde. Öndireye bir orta. Uzaklaştırıyoruz. Evet, Seken'i kim alacak? Biz aldık. Orada karşılaşmanın hakemi iki sert harekete de devam dedi. Hatta geçişten bir şey bulabilecek miyiz? 4'e 3 gidiyoruz. Sol tarafta topla buluştuk. Orkun şık pas. Semih vurdu son anda kaleci. Orkun'dan bir vuruşta asfarkla out'a gidiyor. Gerçekten gole çok yaklaştığımız bir anda 4'e 3 gittik. Olayı Tan getirdi. Sol tarafta Orkun şöyle bir sakin bir şekilde topun üstüne bastı. Semih'e verdi. Semih tam ceza yayından doğrudan kaleye hedefledi. Seken top tekrar Orkun'da kaldı. Golü attığı bölgeye yakın mesafelerden bir kez daha ayak içi bir plase denemesi, bu sefer daha sert ancak çerçeveyi bulamadı Orkun Kökçü. Vincenzo Italiano da biraz daha ceza sahası dışından vurmak yerine ceza sahasına pasla girilmesi konusunda bir itirazı var. O şekilde yorumluyorum. Bu arada Cerny ceza sahası içine çok şık bir çalım. Cerny ayakta kalırsa tehlike, tam düşerken vuruyor ancak yan ağlarda kalıyor. Vaslav Cerny'nin vuruşu ki bugünün çok istekli isimlerinden olduğunu bir kez daha hatırlatalım. Vaslav Cerny. Ki ayağına takılmış pozisyon. Sol ayağına çarpmasa belki çok daha iyi bir vuruş olacaktı. Vaslav Cerny de ters ayağıyla bir vuruş hedeflerken, ki bir dinleyicimiz de zamanında geçtiğimiz sezonun ikinci yarısının böyle yaklaşık ortalarına doğru Vaclav Cerny diyorduk. Yani ona Vaslav olduğunu söyledi. Ben de yavaş yavaş dilime bunu oturtmak için çaba sarf ettim ki ister istemez yani belli bir şeye alışınca onu döndürmek biraz zor oluyor ama artık oturduğunu bu maçla beraber anlıyorum. O dinleyicimizin kim olduğunu hatırlamıyorum. Geçtiğimiz sezondan bir dinleyicimiz beni düzeltmişti. Sağ olsun var olsun, buradan teşekkür ederiz. Tüm eleştirilere de çok çok açığız bu arada. Bu gibi konularda dinleyicilerimizin tabii ki görüşleri çok çok önemli. Bu arada Orkun'dan iyi bir derin top. Olayı Tan'dan şık bir pas. Sol tarafta Raşitsa. Ondan da ceza yayında Orkun'a. Agbadu topla buluştu. Ancak ceza sahası içine doğru bir servis yapmaya hazırlanan Agbadu da düşündüğünü uygulayamadı diyebileceğimiz bir pozisyon. Evet, Beşiktaş taraftarı görüntüye geliyor Agbadu'ya. Küçük küçük tepkiler gördüm. Dakikalar 84'ü gösteriyor. Bir değişiklik daha var Midtjylland'de. Castillo oyuna sonradan girmişti. Şimdi o bir kez daha çıktı. Watien girdi oyuna. Sol kanada girmişti Castillo. Artık tüm hatlarıyla biraz daha geride bir Midtjylland görüyoruz. İki kişiyi de kontra atak tehdidi olarak, yani 5-3-2 şemasında görüyoruz savunma yerleşiminde. 5-3-1 düzeltiyorum. Şemasında görüyoruz. Midtjylland'de bir kişi eksik. Zaman zaman forveti ikileyen bir savunma karşılaması var. İki kişiyle kontraya çıkacak gibi bir görüntüleri var. Ancak bizlerin de daha iyi oynayan taraf olduğumuzu ve ikiyi bulmak adına da birçok fırsatı yakaladığımızı vurgulamak isterim. Mehmet Bey'den de aslında skorun gelmemesiyle alakalı net bir mesaj var. Can demiş, Fenerbahçe ve Beşiktaş daha ilk turda elenecek. Bu dediğimi de bir kenara yaz. Sebebini o zaman konuşacağız demiş. Peki. İddialı bir yorum. Yani şu ilk maçta 2'yi 3'ü bulamamak iki takım için de bence üzücü. Yani Beşiktaş için şu anda vakit var. Umarım bulur Beşiktaş. Derken Agbadu. Agbadu'dan sağ tarafa doğru Çerni. Çerni'den Olayitan'a. Olayitan ayağından çıkarırsa tehlike olabilir. Çok da iyi bir çalım. Olayitan'dan iyi de bir pas. Ancak son anda müdahale. Kontraya dikkat etmemiz lazım Emirhan. Son derece serin kanlı bir şekilde topu kazandırdı Beşiktaş'a. Dakikalar 86'yı gösteriyor. Ottara. Raşitsa'dan tekrardan Ottara'ya aktarma çabası. Top kaybı geldi. Orta alanda mücadelede devam kararı çıkıyor. Kartal Kayra'dan sağ tarafa doğru aktardı bir pas. Haydi bu atak gol olsun. Semih ıskaladı Semih. Bir kez daha kendi kaptırdı topu kazandı. Orkun ceza yayında sol tarafta. Şimdi Ottara içeriye doğru çevirdi. Savunmadan bir müdahale. Beşiktaş tüm atlarıyla şu anda Midtjylland Kalesi'nde. Yaklaşık 15-20 metrede Beşiktaş'ın 7 tane futbolcusu var. Rakiple Beşiktaş oyuncusu sayısı toplamı 14-15'i buluyor. Yaklaşık kaleye 20 metre uzaklıktaki bu dilimde. Çok kalabalık bir kale önü olduğunu söyleyebiliriz. Bu kadar fazla gömülmeleri belki de bizim için avantaj bile olabilir. Zaman zaman bu kadar gömülen takımlar iki yerler kalelerine görürler. Aşırı gömüldüklerini de söyleyelim. Haydi Beşiktaş. Ottara çevirdi, köşe vuruş kullanacağız. Bu köşe vuruşu da gol olursa hakikaten İnönü coşar. İnönü istediğimiz havasına girer. Semih Kılıçsoy ilk pozisyonda orada iyi bir şekilde dokunamadı ama çabasını görmemiz mümkün. Orkun topun başında, Agbadu görüntüye geliyor. Kısa kullandı Beşiktaş. Tekrar Orkun. Kartal. Ondan Olayitan'a. Olayitan uzaktan denedi. İyi bir vuruş gelmedi Olayitan'dan. Ki bugünün belki de en bariz gol pozisyonundan yararlanamayan oyuncuydu Olayitan. İlk yarıda kale ağzında oldukça yani %99'luk gol şansı diyebileceğimiz bir pozisyonda hakikaten net bir fırsata harcadı. Salih Özcan'ın köşe vuruşunda tehlikesi de oldukça gole yakın bir pozisyondu. Zaten şu şekilde özetleyebiliriz. 0-15 arasında Beşiktaş 0,84 gol beklentisine ulaşmıştı. 11-11'lik dilimde. Sonrasında ilk yarıda yani 11-10 olan dilimde %75'e 25 ve 1,45 XG'ye ulaştı. Yani ilk yarıdan esasında 2 civarı XG'ye ulaşan bir takımdan bahsediyoruz. İlk yarı bir gol geldi. İkinci yarıda tabii ki belli istatistikleri sizlere paylaşacağım biraz sonra ama şu pozisyondan sonra paylaşayım istiyorum. Yani ikinci yarıda biraz tablo, evet yine Beşiktaş'ın yüklendiği bir tablo var. Ama bu kadar fazla net pozisyona giren bir Beşiktaş'tan ziyade topu rakip kale önünde çeviren ancak o boş alanı bulamayan Beşiktaş olarak yorumladım ben ikinci yarıda ki %81 ile oynuyor Beşiktaş. Ama yalnızca ikinci yarıda 0.76 XG'ye ulaştı. Onu da söyleyelim, ilk yarıda 2.26 XG. İkisinin arasında dramatik bir fark olduğunu da söyleyelim ilk yarı ve ikinci yarı arasında. 80. dakikada Midtjylland çok tehlikeli pozisyon yakalamıştı. Ancak orada da yani Alexander Nübel gerçekten Beşiktaş taraftarını rahatlattı. Öyle bir pozisyondu ki gerçekten bu tip bir eldivenin kendini gösterebileceği bir pozisyondu. Sonuçta kalenize hiç top gelmeyen bir karşılaşma. Ve bu tip toplarda sıcak olmanız bekleniyor. Büyük takım kalecilerinden bu her zaman bekleniyor. O yüzden de Alexander Nübel'i de o kurtarıştan dolayı bir kez daha tebrik etmiş olayım. Orkun'dan olayı tanım. Bir kez daha Midtjylland savunması başarılı. Artık 1-0'a oynayan, zaten belli bir dakikadan beridir 1-0 oynayan bir Midtjylland var. Şurada 2'yi bulursak gerçekten oldukça keyifli bir şekilde Beşiktaş taraftarları da maç sonunda stat'tan çıktıktan sonra radyo golü açınca çok daha keyifli bir şekilde bizleri dinlerler diye söyleyebilirim. Biraz sonra da tabela yanacak. 90. dakika itibarıyla yaklaşık bir 30 saniye sonra tabelanın yanmasını bekliyoruz. Skordan bağımsız söyledim canım. Beşiktaş 2 tane daha atsa dediğimin arkasında ne demiş? Ya enteresan. Yani ilk turdan hem Beşiktaş'ın hem Fenerbahçe'nin eleneceğini, hatta skordan bağımsız olarak söylediğini ifade etmiş. Türk futbolu bu can, nasıl olursa yeneriz egosu var bizde demiş. Vallahi bilmiyorum, ben bugün Beşiktaş adına pozitif anlamda şaşırdım en azından ilk yarı oyununda. Ama ikinci yarıda yani oyunun düştüğünü kesin söyleyebilirim. Fenerbahçe nezdinde yani Beşiktaş kadar pozitif konuşabileceğim bir evre yok. Derken iki geliyor, olabilirdi ancak iyi bir kontrol gelmedi. Raşitsa'dan ki Mehmet Bey de demiş ki Galatasaray'ın bu tip çok fazla maçı var, rakibi ciddiye almadığı demiş, sahi sahi bitmez diye etkilemiş. Ya birçok takım var, sırf Galatasaray'ın yok. Ama ya ben Fenerbahçe ve Beşiktaş maçlarını birbirinden ayırmak istiyorum çünkü Midtjylland asla Gornik Zarpse ile kıyaslanabilecek bir takım değil. Midtjylland gerçekten iyi bir futbol takımı olduğunu söyleyebilirim. Ya Avrupa Ligi'nde sonuçta Avrupa Ligi elemesi oynayan iki tane takımdan bahsediyoruz. Geçen sezon 3. bitirmiş adamlar. Yani ilk 8'e girmişler. Son 32 tur oynamadan doğrudan 16 tur oynamış bir takımdan bahsediyoruz. Yani bu takımı Fenerbahçe'nin oynadığı Gornik ile kıyaslamamız bence ayıp olur biraz. Yani Gornik takımının sahada pek bir mecali yoktu. Yani bugün evet Midtjylland'de çok bir şey oynadı diyemeyiz ama normal şartlarda kağıt üzerinde de daha iyi bir takımdan bahsedebiliriz. Aykut Bey'in söylediği bir yayıncımız hakkında bir şey yazmış. Bugün konuştuk kendisiyle. Maç önü müsait olmadığını söyledi. Maç sonu Alper Üstündağ ve Emre Eren'leyiz. Onu söyleyeyim. Kendisi bugün müsaitliği olmadığını söyleyeyim. Yoksa kendisiyle bağlantı yapacaktık bu arada. Evet, 3 dakikalık bir uzatma var. İlk dakikasında içerisindeyiz. Artık maçın son bölümü. Tabii ki galibiyet bizi memnun eder. Ama 2-3 olmalıydı diye de düşünmeden edemiyorum. Maç sonunda da direkt bir şekilde Emre Eren'e bağlanacağız. Emre abiyle konuşacağız. Sonra Alper Üstündağ ile konuşacağız. Uzun uzun sohbet edeceğiz. Maç sonunda Beşiktaş'ın görücüye çıktığı ilk resmi maçının Z raporunu oluşturacağız. Tabii ki maç sonu programımız adı altında. Yavaş yavaş stat'tan da çıkan taraftarlar görüyorum. İster istemez çıkış kalabalığından bir şekilde etkilenmemek için sol tarafa Ottara'ya aktarılan bir top. Ottara'dan Orkun'a, Orkun'dan da Murillo, oradan Agbadu'ya, Agbadu'dan Emirhan. Haydi şu son hücumda bir tane bir şey bulalım. Haydi Ottara, haydi Kartal. İyi de top çeviriyoruz. Raşitsa'nın pası offside gibi yorumluyorum ki evet. Muhtemelen son hücumdu. Biraz sonra da İspanyol hakem karşılaşmanın son düdüğünü çalacaktır. Evet, son düdük de geldi. Beşiktaş 1-0 kazanmayı başardı İlk ayağında bu turun. Çok kısa bir araya gidiyorum. Aranın ardından maç sonu yayınıyla geri geleceğiz.
1: Can Genç'le dakika skor devam edecek. Radyo Gol. Türkiye'nin en genç spor radyosu.
2: Radyo Gol'de kısa paslar zamanı.
3: Bu değerler neye göre belirleniyor? Her şey 2000 yılının başlarında internetin henüz emeklediği günlerde başladı. Reklamcılık sektöründe çalışan Matthias Seidel Hamburg'a iş için taşınan ancak kalbi hala Werder Bremen için atan ateşli bir taraftardı. Tuttuğu takım hakkındaki haberleri tek bir yerden takip etmesi neredeyse imkansızdı. Bilgi, gazeteler, dost meclislerindeki sohbetler ve fısıltılarla yayılan karmaşık bir haldeydi. Seidel bu dağınıklığa bir son vermeye karar verdi. Tamamen kişisel bir tutkuyla Werder Bremen'le adanılan oyuncuları takip etmek için basit bir web sitesi kurdu. Oyuncuların isimlerini bir tabloya giriyor, bulabildiği az sayıdaki bilgiyi ekliyor ve yayınlıyordu. Kısa süre sonra hiç beklemediği bir şey oldu. Hiç tanımadığı insanlar ona mailler göndererek hataları yazıyor veya yeni bilgiler iletiyorlardı. İşte o günlerde projenin ilk kıvılcımını çaktı Seidel. Kullanıcıların güncelleme gönderebilmesi için basit bir düzeltme formları oluşturdu. Bu küçük adım Transfermarkt'ı bir kişinin hobisi olmaktan çıkarıp bir topluluğun ortak eserine dönüştürmüştü. Seidel'in yaktığı o küçük ateş kısa sürede tüm futbol dünyasını saracak bir alev topuna dönüştü. Almanya'da düzenlenen 2006 Dünya Kupası'yla patlama yaşayan site, 2008'de Alman medya devi Axel Springer'in çoğunluk hisseyi satın almasıyla profesyonel bir güç merkezine evrildi. Bu, küresel yayılımın da fitilini ateşlemişti. Transfermarkt, temel olarak insanların futbolcular ve teknik direktörler hakkında bilgi bulmak için girdikleri bir site. Ancak bu onu ünlü yapan asıl unsur değil. Bir futbolcuya belirli bir değer biçmek sitenin en önemli alameti farikası oldu. Bugün ister bir gözlemci, menajer veya yönetici olun, herkes Transfermarkt'a bakıyor. Çünkü bu site basit bir veri tabanı olmanın çok ötesine geçti. Başlangıçta futbolun Wikipedia'sı olan platform o kadar etkili bir hale geldi ki artık piyasayı tanımlamaya başladı. Bu da Seidel'in aklına gelen bir fikir sayesinde oldu. Alman yönetici bir futbol menajer hayranıydı. Oyunda yer alan futbolcu piyasa değerlerini Transfermarkt'ta da uyarlamaya karar vermişti. Artık sitede milyon eurolar konuşulacaktı. Transfermarkt'ın kitlelerin bilgeliği diye tanımladığı ve binlerce kullanıcıya sahip formunda piyasa değerleri üzerine tartışılacaktı. Sitenin belirlediği piyasa değeri bir oyuncunun fiyatına dair sadece bir tahmin değil, pazarlık masasına konulan ilk rakam, gerçek dünyadaki bir ücret için dijital bir kabul haline gelecekti. Bu durum Transfermarkt'ı futbolun görünmez bir müdahale alanına çevirmişti. Menajerler, aileler ve hatta oyuncuların kendileri eksik verileri tamamlamak veya daha iyi bir fotoğraf ekletmek için bile siteyle iletişime geçiyor. Ancak Transfermarkt yöneticilerinin de belirttiği gibi hepsinin çoğu zaman niyetleri piyasa değerlerini etkilemek oluyor. Peki bu fiyat nasıl belirleniyor? Arkasında bir algoritma mı var yoksa süper bilgisayarlardan kurulu bir dünya mı? Hayır. Sadece insanlar var. Transfermarkt her yaz ve kış transfer dönemlerinden önce veri tabanındaki yüz binlerce oyuncunun değerini yeniden değerlendirmek için devasa bir dijital meclis topluyor. Kullanıcılar bir oyuncunun değerinin neden artması veya azalması gerektiğine dair kanıtlar ve görüşler sunarak tartışmaya başlıyor. Kullanıcılar oyunculara kendi yazdığı fiyat etiketlerini yapıştırıyor. Gönüllü veri gözlemcileri ise tüm bunları birer süzgeçten geçiriyor. Argümanların kalitesi tartılıyor ve ilk değerlendirmeler yapılıyor. Son sözü söyleyense Transfermarkt'ın profesyonel ekibi oluyor. Ülkelerin bölge müdürleri tüm sahaları değerlendirip nihai kararı veriyor. Yani işin özünde her şey argümanların gücüne dayanıyor. Değerlendirmeyi etkileyen en önemli faktörlerse belli. Oyuncunun yaşı, potansiyeli, performansı, sakatlık geçmişi, ligin sportif ve finansal gücü, oyuncunun itibarı ve pazarlama değeri, oyuncuyla ilgilenen kulüplerin sayısı ve itibarı, sözleşme şartları ve durumu, kulübün satma konusundaki isteği ve oyuncunun ayrılma arzusu. Bütün etkenler bir araya getirildikten sonra her futbolcu için bir bedel belirleniyor ve profiline yazılıyor. Ancak sitedeki piyasa değeri çoğu zaman gerçek transfer bedelini yansıtmıyor. Oyuncular sitede yazan miktarın çok daha düşüğüne veya kat be kat fazlasına transfer olabiliyor. Bu da zaman zaman yeni tartışmaları gündeme getiriyor fakat piyasa değerlerinin tartışmalara neden olması çok normal bir durum. Çünkü değerleme aşamalarının hepsi zaten tartışmalar üzerine sonuçlanıyor. Belki de sitenin yönetim kademesinin isteği de bu tartışma ortamının sürekli canlı tutulmasıdır. Transfermarkt bir taraftarın saf merakından doğan, futbolsever bir topluluk tarafından büyütülen ve bugün milyarlarca dolarlık bir endüstrinin nabzını tutan bir veri merkezi. Fakat bu site artık futbolun sadece bir forumu değil, onun kurallarını da yazabilen görünmez bir el haline geldi. Taraftarlar tarafından taraftarlar için büyütülen Transfermarkt artık sadece futbolun Wikipedia'sı değil, pazarlıklara da dahil olan dijital bir varlık. Peki sizce Transfermarkt değerlemeleri ne kadar tutarlı? Sitedeki değerlere siz güveniyor musunuz? Yorumlarınızı bekliyoruz. Burası Kısa Paslar. Hoşçakalın.
2: Bu içeriğe ve daha fazlasına Kısa Paslar YouTube kanalından ulaşabilirsiniz.
1: Radyo Gol. Türkiye'nin en genç spor radyosu.
2: Spor dünyasının ilginç figürleri. Peter Crouch. Futbol dünyasının eşsiz figürlerinden olan Peter Crouch, pek çok insan tarafından sevilen bir futbolcuydu. Onu diğerlerinden ayıran özelliği ise uzun boyuydu. 2 metre 1 santimlik boyuyla sıra dışı bir fiziğe sahip olan Crouch, o dönem kısa oyuncular daha çok tercih edilse de futbol dünyasında kendine yer buldu. Hava toplarına olan hakimiyeti, top kontrolü ve pas yetenekleri onu uzun yıllar hem İngiltere milli takımında hem de Premier Lig'in dev kulüplerinde tuttu. Premier Lig'in ikonik isimlerinden olan Peter Crouch, robot dansıyla da futbolun renkli yüzlerinden birisi olmayı başarmıştı. Earl Boykins. Kısa boylu basketbolcu mu olur? Adınız Earl Boykins ise evet olur. NBA tarihinin en kısa boylu oyuncularından biri olan Earl Boykins, fiziksel dezavantajlarına rağmen hızıyla ve skorer kimliğiyle kendini kanıtlamayı başarmıştı. 14 sezon boyunca NBA'de mücadele eden Boykins, özellikle Denver Nuggets formasıyla harikalar yarattı. Kısa boyuna rağmen büyük işler başaran Earl Boykins, NBA'in unutulmazları arasında yerini alıyor. Nick Kyrgios. Nick Kyrgios, tenis dünyasının aykırı figürü olarak dikkat çekiyor. Güçlü servisleri, etkileyici vuruşları ve yeteneği onun alameti farikaları olsa da kendisini diğerlerinden ayıran bir özellik var. Kyrgios, agresif davranışlarının yanı sıra tenisin doğasına aykırı olarak alaycı, hatta rakibe saygısızlığa varan davranışlarıyla da dikkat çekiyor.
4: Can Genç'le Dakika Skor devam ediyor.
5: Evet, maç sonu yayınına hepiniz hoş geldiniz. Beşiktaş mutlu ayrılıyor. Midtjylland önünde kazanıyoruz 1-0'la. Biz de tabii ki mutluyuz. Keyfimiz yerinde ama iki tane çok değerli konuğum olacak. Emre Eren bizlerle beraber. Emre abi hoş geldin.
6: Hoş buldum sevgili Can. İyi yayınlar diliyorum.
5: Çok çok teşekkürler abi. Tabii ki 90 dakikanın önce genel sorusunu soracağım. Sonra tabii ki spesifik özel sorularım olacak ama bugünkü 90 dakikada Beşiktaş'ı nasıl değerlendirir Emre Eren?
6: Valla bugünkü 90 dakika benim beklediğim gibi. Yani biz maç öncesinde bazı arkadaşlarla da konuşmuştuk bunu. Ben Beşiktaş'tan baskılı oyun, kenar beklerin hata katıldığı çok değerli, önemli Vincenzo Italiano oyununu bekliyordum ve bunu gerçekleştirdiği için öncelikle tebrik ediyorum. Teknik direktörden başlamak istiyorum. Doğru oyuncularla doğru oyun planı koyduğunuz takdirde doğru işler yapabiliyorsunuz. Yani bu aslında çok zor bir şey değil ve teknik direktör Vincenzo Italiano bunun için transfer edildi Beşiktaş takımına. Bir kere öncelikle Orkun Kökçü'yü tebrik etmem lazım. Çünkü dümene geçti ve gerçekten gemiyi çok doğru bir şekilde yönlendirdi. O kaptan olduğunu çok net bir şekilde bize hissettirdi. Çok da güzel bir gol attı. İkiyi de atabilir miydi? Atabilirdi. Çok da iyi olurdu ikiyi atsaydı ama tabii 1-0 da bizim için değerli ve önemli. Rakibin 10 kişi kalması tabii savunma anlamında rakibi çok daha öne attı. Çok fazla kontra yapmak istemediler. Oyunun içinde kalmak istediler. Skor onlar için de bence yeterliydi. Çünkü 10 kişi kalan bir takımın 1-0'ın daha üzerinde bir skor alsalardı ikinci maça çok sıkıntı yaratabilirdi onlar adına. Ama baktığımız zaman bugün bir oyun vardı. Bugün bir tempo vardı. Bugün bir enerji vardı. bugün bir Beşiktaş'ın silkeleniş günü gibi gördüm ben. Tabii Beşiktaş'ın çok değerli transferlere ihtiyacı var mı? Bunlar kesinlikle var. Bunları da konuşacağız ama maç geneline baktığımız zaman bir yandan da çok üzüntülüyüm. Onu söylemek istiyorum. Üzüntümün sebebi de gerçekten tarihi bir farkı kaçırdık bugün. Yani ilk yarı Olay Tan'la iki tane net. İkinci yarı bir tane Semih'in çok neti vardı. Dört olabilirdi. Çok iyi bir vuruş vardı. Orkun Kökçü'den olmadı. Semih'in bir vuruşu daha vardı. Kalecinin kurtardığı bir top vardı. Çerni ile girdiğimiz iki tane pozisyon vardı. Yani bugün Beşiktaş üretmekte çok doğru işler yaptı ama sonuca çok fazla dayalı bir oyun oynayamadı. Onu söylemek lazım ama camia bence bugün itibariyle başkana biraz daha baskı yapacaktır. Muhammed Salah'la ilgili, Vlahovic'le ilgili ve bir tane stoperle ilgili mutlaka bunları yapacaktır ama Beşiktaş'ın gerçekten doğru yolda olduğunu bugünkü 90 dakikada çok net bir şekilde gördük.
5: Çok net.
6: Can.
5: Çok çok uzun net abi. %100.
6: Uzun zamandır da Beşiktaş'tan böyle bir performans beklemiyorduk. Demek ki Çerni ile yapılabiliyormuş. O baskı yapılabiliyormuş. Demek ki Çerni ile 90 dakika oyunun içinde kalınabiliyormuş. Yani bunları yapabiliyormuş Beşiktaş takımı. Ve Vincenzo Italiano bunu çok net bir şekilde gösterdi. Ben öncelikle teknik direktör ve oyuncuları, daha sonra da büyük Beşiktaş taraftarını kutluyorum ama tabii ki biraz daha skor bizim lehimize, yani 2-0, 3-0, 4-0 olabilecek bir maçtı. Olsaydı çok daha değerli olurdu. Turu geçtik diyebilirdik ama tabii ikinci maç için biraz daha temkinli olmak lazım. Biraz daha orta sahada çok doğru işler yapmak lazım. Biraz daha girdiğimiz pozisyonları değerlendirmek lazım diye düşünüyorum.
5: %100 katılırım abi. Yani bugünün hakkı belki 3 belki 4'tü. 1-0'dan dolayı biraz yani tabii ki bir sevinç var galibiyet dolayısıyla, oyun dolayısıyla hepimizde var ama hakikaten hakkı bu maçın 3-4'tü. Ya şunu sormak istiyorum abi, yani tabii ki 11'e 11'lik dilim. Yani ilk 15 dakikada da Beşiktaş'ı iyi gördük. Yani şunu da soracağım aslında. 11'e 10 dilimde Beşiktaş'ın bek oyuncularının gerçekten ceza sahası içinde sürekli konumlandığını gördüm Emre abi. Yani biz, yani bunu sadece 11'e 10 olduğu için mi böyle olacağını düşünmeliyiz, yoksa Vincenzo Italiano oyunu gerçekten hep bu tip talepkar, her zaman hücumda 3-2-5'leri görebileceğimiz, yani iki bek oyuncusunda her zaman kutunun içine doğru yöneldiği bir oyun mu izleyeceğiz?
6: Kesinlikle,
5: bu görkemli oyunu görecek miyiz abi?
6: Tespit çok doğru. Bence Vincenzo Italiano'nun en büyük oyun modellerinden birinin de iki bekin çok ciddi bir şekilde atağa katılması. Hatta Murillo zaman zaman ikinci santrofor gibi, soldan gelen ataklarda ikinci santrofor gibi ceza alanının işine girdi. Bu pozisyonları da değerlendirmeye çalıştı. Önemli işler yaptığını düşünüyorum. Biz özellikle Anadolu maçlarında, içeride oynanan maçlarda bu pozisyonları çok sık bir şekilde göreceğiz. Tabii ki bu oyun biraz riskli oyun. Onu söylemek lazım. Yani evet, iki bekini çıkartıyorsun. Çok 7 tane 8 tane hücumcuyla birlikte gol aramaya çalışıyorsun ama dönen toplar ve o kırılma noktaları da Beşiktaş için çok değerli ve önemli olacak. Ama Beşiktaş bence çok doğru çalışıyor. İyi çalışıyor. Yani orta saha kurgusunu çok doğru bir şekilde hazırlamış. Bir kere Salih'e de bir parantez açarak onu kutlamak istiyorum.
5: %100.
6: Gerçekten bugünün en başarılı oyuncularından biriydi.
5: Kesinlikle.
6: Beşiktaş çok doğru yolda Can. Doğru yolda ama tabii ki bu oyuncuların motivasyonunun yükselmesinin en büyük sebebi de galibiyetler olacaktır. Yani seri galibiyetler Beşiktaş'ın o özgüvenini de tavana çıkartacaktır. O yeni gelecek transferlerle birlikte ben bu sene bambaşka bir Beşiktaş. Aslında ya ilk maçlardan sonra bu yorumları yapmak istemiyorum ama Vincenzo Italiano oyunlarını bildiğim için bambaşka bir Beşiktaş kurgusu ortaya çıkabilecek. Evet, bugün şunu diyemeyiz. Beşiktaş evet şampiyonluğun en büyük adayıdır diyemeyiz ama Beşiktaş bu sene özelinde çok değerli ve önemli bir oyun oynayacak. Onu taraftarına bugün hissettirdi.
5: Kesin katılırım abi. Yeni transferleri sormak istiyorum. Salih konusunu açtın abi. Ben de burada tabii ki Orkun'u hariç tutarak tabii ki gol attı ama Salih maçın adamı ilan etmiştim ama bütün yeni transferleri sormak istiyorum. Nübel, Salih ve aynı zamanda İlhan Fakılı'nın yorumunu bir bir almak isterim abi senden. Tabii. Çünkü ilk kez bir resmi maçta Beşiktaş formasıyla gördük oyuncuları.
6: Yani Nübel'in zaten çok kaliteli, çok değerli ve Alman milli takım kalecisi olduğunu söylemiştik. Beşiktaş takımına da katkı sağlayacağını çok net söylemiştik. Yani bu doğru bir transfer olduğunu, bunu çok konuşmuştuk, günlerce konuşmuştuk. Bugün de 75-80 arasında bir tane karşı karşıya pozisyonda çok net bir kurtarış. Bence Nübel'in ne kadar kaliteli oyuncu, ne kadar kaliteli bir kaleci olduğunu da ispatıdır. İyi oynadı, önemli bir kaleci ve Beşiktaş'a iş yapacak. İlhan Fakıllı, ben bugün ondan biraz daha performans beklerdim. Yani o gol yönlerinde, o üçüncü bölgedeki o asistlerini, o ikiye birlerini de çok alamadı önüne ama İlhan bence çok önemli bir tamamlayıcı bir oyun olacak. Önümüzdeki yıllarda da Beşiktaş takımına çok büyük hizmetlerde bulunabilir. Onu söyleyeyim. Fransa 2. liginden Clermont'tan geldi. Önemli işler yaptı. Değerli bir oyuncu. Zamanı var ama çok kötü de diyemem. Orta sınıf bir oyun oynadı bugün ama tabii ilk maçlar her zaman zor olur böyle oyuncular için. Genç oyuncular için zor olur. Ama İlhan bence Beşiktaş'ın önümüzdeki yıllarda en önemli oyuncularından biri olacak. Zaman zaman da Beşiktaş'a o katkı sağlayacağı bölümlerde gelecek. Onu da söylemek istiyorum.
5: Tabii abi, yani ister istemez biraz da savunma kurgusunu konuşmak istiyorum. Çünkü normal şartlarda çok büyük bir yatırım yapılmış bir Agbadu var. Bugün yedek kulübesindeydi. Sonradan oyuna girdi. Cano Emirhan ikilisini izledik. Efendim abi?
6: Hazır değilmiş ama.
5: Tamam, bu çok çok önemli bir bilgiydi.
6: Geç geldiği için Dünya Kupası'ndan çok fazla yükleme yapıldığı için bu maça hazır olmadığı söylendi. O yüzden kenarda bekletildi, o yüzden söylendi. Ama baktığımız zaman iki tane stopere de bugün hem Jalo hem Emirhan bugün bence başarıyla başarılı bir 90 dakika geçirdiler. Çok iyi bir futbol oynadılar ve savunmada hiçbir hata yapmadılar. Onları da kutlamak lazım. Tabii oyunun son bölümlerinde Jalo'nun bir sakatlığı.
5: Ciddi gibi miydi abi? Sen nasıl yorumlarsın?
6: Nasıl?
5: İlk gördüğün tarafta Emre abi, ciddi gibi mi gördün sakatlığı, yoksa tedbir amaçlı mı?
6: Yok, ben çok ciddi bir sakatlık olduğunu düşünmüyorum. Şut attı bir tane. Sert bir şut attı. O pozisyondan sonra dizinde ufak bir ağrı oldu ama ben çok ciddi bir sakatlığı olduğunu düşünmüyorum. Çünkü sedyeyle çıkmadı. Yürüye yürüye çıktı. Yani orada çok ciddi bir şey olacağını düşünmüyorum ama inşallah önümüzdeki hafta yetişir.
5: Peki ya, tabii ki bu takıma yani Trossard transfer edildi ve Trossard bu takıma, bu oyun kurgusunda tam olarak ne katar abi? Bunu da sormak istiyorum tabii ki.
6: Valla Trossard çok değerli ve önemli bir oyuncu. Yani Belçika'da sis getirmiş. Arsenal'da 4 yıldır oynuyor. Daha öncesinde Brighton'da çok önemli işler yapmış. Çok değerli bir oyuncu. Yani bu oyuncu Beşiktaş'a çok büyük katkılar sağlayacak ama biraz Muhammed Salah'ın gölgesinde kaldı o imza töreni. Bence Beşiktaş'a çok faydalı ve yararlı bir kenar oyuncusu olduğunu herkes biliyor. Tabii Beşiktaş'ın sadece Trossard'la alakalı değil, burada gelebilecek önemli bir santrofor ve Muhammed Salah'la birlikte bence çok değerli bir kadroya sahip olabileceğini ve bu oyunculardan çok ciddi bir manada etki alacağını düşünenlerdenim, onu söyleyeyim. Peki, bence çok değerli ve önemli bir oyuncu.
5: Peki şunu da sormak istiyorum, yani kimi kimi Beşiktaş'ı çok yakından takip eden kişilerden duyduğum üzere, yani hücum hattı haricinde bir tane net bir orta saha ve bir tane sol stoper lazım cümlesini duyuyorum. Ne tarz oyuncular gerekir? Bugün en iyi oynanan oyunlardan bir tanesi olmasına rağmen bu iki bölgeye hangi profil oyuncu gerekir veyahut da kulüp içinde ya da camia içinde bizim çok fazla oyuncumuz var, gerekmez mi diye düşünen taraftasın. Ne düşünüyorsun abi?
6: Kesinlikle gerekli. Bir maç bizi kandırmasın. Oyuncular bize çok lazım. Özellikle sol stoper bize çok lazım. Lusumi ile ilgileniyor Beşiktaş, biliyorsun. Lusumi de Bologna'da önemli bir stoper olduğunu herkese ispatladı. Hocanın da çok istediği bir oyuncu ama 25 milyon euroya yakın bir bonservis bedeli var. Beşiktaş 12'lere 13'lere çıkabileceğini söylüyor ama bu transfer olur mu olmaz mı onu da bilmiyorum ama o bölgeye bence sol stoper olarak Pereira var. Leo Pereira Fluminense'de 30 yaşında, o da lider özellikli bir stoper. O da önemli bir stoper ama bu ikiliden birinin mutlaka Beşiktaş formasını giymesi Beşiktaşları çok umutlandıracaktır. Savunma anlamında da Beşiktaş'ı çok doğru bir yola sokacaktır.
5: Peki orta alana nasıl bir oyuncu gerekir eğer böyle bir transfer yapılacaksa?
6: Orta alana Ndidi ile büyük bir ihtimalle yollar ayrılacak. Ndidi tarzında o 6 numarayı 6-8'i doğru oynayabilecek, yani Salih'in yanında Salih'e yardımcı olabilecek, zaman zaman ataklara kalkabilecek bir potansiyelli bir oyuncu lazım Beşiktaş takımına. Görüştükleri ve sır gibi sakladıkları orta saha oyuncuları var ama onu net bir şekilde kulüpten, yetkililerden alamadık. İsim alamadık ama bu bölgeye de çok ciddi bir oyuncu transferinde bulunacak Beşiktaş.
5: Peki. Emre abi çok çok teşekkür ederim kıymetli
6: ben
5: katkılarından dolayı.
6: Ben teşekkür ediyorum. İyi yayınlar diliyorum. Görüşmek dileğiyle.
5: Çok sağ ol abi. Evet, Emre abi bizlerle beraberdi. Tabii ki Beşiktaşlı birçok oyuncu şu anda röportaj alanına geldi. Önce bir Orkun'la başlamak istiyorum. Orkun Kökçü'ye bir gitmek istiyorum ki Orkun bakalım neler söylemiş. Şu an ayarlıyorum tabii ki sesi de.
7: İlk profesyonel golüm de tam aynı bu şekilde. Yani o güzel bir an olmuş. Feyenoord'da ilk takıma çıktığım maçta, kupa maçıydı. Tam buna benzer bir gol, yani güzel bir an oldu benim.
8: Orkun, biraz Vincenzo Italiano'yu sormak istiyorum. Şimdi şu ana kadar işte antrenmanlarda görmüştük, hazırlık maçlarında görmüştük ama sağ kenarında durmayan bir hocadan bahsediyoruz. Sürekli kenardan bir ıslık sesi var. Ona karşı buraya at, buraya git, böyle yap. Takım topsuz oyunda da bu arada bugün bence. Özellikle ilk 45 dakika çok iyi bir oyun oynadı. Nasıl bir hissiyat? Bazı şeylerin planlı olduğunu da hissediyorum. Bazı koşuların, bazı bindirmelerin, hatlar arasındaki oyuncu sayısını biraz onu açıklar mısın bize?
9: İki kalecinin yani koşu mesafesinden daha çok koştu bence. İki kalecinin koşu mesafesinden daha çok.
10: Yok, basın toplantısında da anlattığım gibi hocanın istekleri çok yani net belli etti. Antrenman ya maçta da durmadan ıslık çalıyor. Antrenmanı da aynı. Yani ıslık çaldığında herkesin ne yapması lazım onu biliyoruz yani artık. Ama evet, dediğim gibi çok istekli, çok hırslı hocamız da. Biz de öyle yani, o enerjiyle o bize de yansıyor ve ya bizim için güzel. İnşallah haftaya da güzel bir galibiyetle bir üst tura çıkabiliriz.
9: Orkun, bir son olarak şunu da sorayım. Cenk soru yoksa saha içinde her pozisyonda Orkun var. İtirazda da, arkadaşlarına topu aktarmada da, pozisyon hazırlamada, gol atmada da. Kenarda da Vincenzo Italiano var. İkiniz sanki benzer karakter oldu gibi Beşiktaş'ta.
10: Evet, biraz öyle oldu. Bir de ilk maç yani özlemişim, o yüzden biraz daha ekstraya girdim galiba. Çünkü sesim de biraz kısıldı. Yani özlemişim bu statta oynamayı, takım arkadaşlarımla beraber maça çıkmayı özlemişim. O yüzden biraz daha heyecanlıydım galiba şey olarak. Yani atmosfer de beni biraz etkiledi. Biraz yani ekstraya girdim ama güzel bir isim.
11: Oyun temposu olarak da ama yani şunu da söyleyebilirim. Hakikaten takımın ortalamasının biraz üstünde gözüktüğünü. Üçüncü bölgedeki tüm bağlantılarda, tüm kritik işlerde senin imzan vardı. Gol de dahil olmak üzere. Tebrik ederiz.
10: Teşekkür. O yüzden zaten tatili kısa tuttum. fazla bir şey kaybetmeyeyim diye. Şeyde yakmasını biraz çalıştık. Tamam,
12: çok
10: ya.
12: Çok tebrik ediyoruz Orkun. Elleriniz ayaklarınızda.
9: Tebrikler. Rövanşta başarılar. Görüşmek dileğiyle. Bol şanslar.
11: Ayağına sağlık.
12: Görüşürüz.
13: Mutlu akşamlar değerli Beşiktaşlılar. Hiç açılış yapmıyorum. Çünkü yanımızda çok özel bir konuk var. Salih Özcan var. Salih, tebrik ederim.
14: Teşekkür ederim. Sağ olun.
13: Çok önemli bir galibiyet burada. Sezonu hem galibiyetle açtık hem de eşleşme için önemli bir avantaj elde ettik. Neler söylemek istersin?
14: Mutluyuz. Galibiyetle bu maçı bitirdik. Ama daha iyi olabilirdi. 2-3 gol daha fazla atsaydık herhalde ikinci maçta biraz rahat oyuna girerdik. Böylelikle gene de mutluyuz. Takım iyi gidiyor. Kamp da iyi geçti dediğimiz gibi. O yüzden çok mutluyuz, evet.
13: Sen de Beşiktaş formasıyla ilk resmi maçına taraftarımızın önünde çıktın. Neler hissettin? Senin hislerini de merak ediyoruz.
14: Gerçekten çok gurur verici bir andı benim için. Çok mutluyum. İnanılmaz bir atmosfer vardı. Gerçekten taraflara çok teşekkür etmek isterim. İnşallah böyle devamı da gelir.
13: 30'unda da bir deplasmanda maçın ikinci ayağı, bu eşleşmenin evet, ikinci ayağı var. O maç için neler söylemek istersin?
14: Zor olacak o maç kesinlikle. Hani Midyarant genelde çok iyi, çok genç bir takım, kaliteli bir takım. Biz tekbirimizi almamız lazım ve %100'ümüzü o maça vermemiz lazım.
15: Sevgili Salih, şunu soracağım. Hep konuşuluyor. Orkun'la Salih ikilisinin muhteşem uyumu. Bugün de gördük. Takıma alışabildin mi? Daha bir adaptasyon süreci için biraz daha zamana ihtiyacın var mı?
14: Bence değil. Açıkçası çoğunu zaten milli takımdan tanıyorum. O yüzden Orkun'la iyi anlaşıyoruz sahanın içinde, sahanın dışında. Çok mutluyum. Herkes gördü iyi bir maç olduğunu ve inşallah böyle devamı da gelir.
15: İnşallah daha iyisini görürüz.
13: Sağ olun. Tebrik ederiz. Seni çok tutmayalım. İyi ki geldin, iyi ki bizimle.
15: Sağ olun. Kesinlikle.
14: İyi akşamlar.
13: Yine önemli performanslarından biri ondan şanssız geldi. Şanssız
16: bütün performans. Unlucky.
13: Tebrik ediyoruz.
16: Unlucky, congratulations.
13: Neler söylemek ister? Galibiyetle başladık sezonu.
16: We started the season with a victory.
17: Yeah, first of all, I would like to congratulate the team. We did a great job today. Unfortunately, this score should be 2 or 3-0. I missed like 2 chances. This is the start of the season. I hope we continue in this dynamic, and I hope second leg we are going to Denmark to finish the job. So I'm happy with the team performance today.
13: Öncelikle takımı tebrik etmek istiyorum. Bugün iyi iş çıkardık. Ne yazık ki 2 ya da 3 gol atamadık bu maçta. 1-0'la bitiriyoruz. Ben de 2 tane fırsat kaçırdım. Ama sezon başındayız. İlk maçımız, böyle devam edeceğiz. Bu şekilde dinamizmle devam edeceğiz. İkinci maça, rövanş maçına Danimarka'ya gideceğiz. Oraya da işi bitirmeye gidiyoruz. Takımın performansından dolayı mutluyum. Peki bir süre sonra, yani yeni sezonda yine taraftarın önüne çıktı. Beşiktaş taraftarını özlemiş mi?
18: fans also. You miss the fans.
17: Yeah, for real, I miss the fans. I would like to congratulate them also because and every time I play in this shirt, in this field, I feel the love, I feel the atmosphere, I feel this is a place to be, and I am ready to give everything. I am ready to give my all for the fans, for the team, for the community. Like 80 minutes, I have muscle pull, but we can solve again. So I need to finish the game like this. I am happy we won, so we will continue to make them happy this season, and I hope it will end early, inshallah.
13: Tabii ki taraftarı özledik. Onları da tebrik etmek istiyorum. Ben bu sahaya Beşiktaş formasıyla her çıktığımda onların sevgisini, aşkını hissediyorum. Bu atmosferde bana hissettiriyorlar. Olmak istediğim yerdeyim. Ben de taraftara ve camiaya elimden geleni vermek istiyorum. 80. dakika civarında hafif bir kas sakatlığı yaşadım. O şekilde maçı bitirmem gerekti. Ama galip geldik. Bu şekilde devam edip onları da mutlu etmek ve inşallah sezonu iyi bir şekilde bitirmek istiyoruz, geçirmek istiyoruz.
15: Son olarak ben de şunu soracağım. Ligin ön alanda en çok top kapan presle futbolcuların başında geliyor. Vincenzo Italiano'nun da en sevdiği sistem ön alan presi. Bambaşka bir olaydan izleyecek miyiz biz bu sistemle?
18: Season with that system of the mister.
17: Yeah, like I always said, I'm ready to play in any position the coach put me. So this is what I like to do. I like to press. I like to give my all for the team, for my teammate, for the fans. So I hope this season is going to be good and I will continue to work in this dynamic.
15: Kaptanımız da geldi bu arada.
13: Ben daha önce de demiştim, hocamızın istediği her mevkide oynamayı isterim tabii ki. Ben oyuna katkı vermek isterim. Her şeyimi vermek isterim. Baskıyı da seven bir yapım var. Ön alan baskısını severim. Takıma, taraftara, camiaya kendi enerjimle her şeyi vermeyi isterim. Bu sezonda elimden geleni yapacağım takımımızın iyi olması için.
15: Çok teşekkür ediyoruz.
5: Evet, tabii ki dakika skor programından çıktık. Maç sonu yayınındayız. Birçok oyuncunun aradaki flash röportajlarını da sizlere dinlettik. Dinletmeye de devam edeceğiz. Emre Eren'le başladık bugün. Alper Üstündağ'la devam edeceğiz. Alper abiye de anlayışı için bir kez daha teşekkür etmek isteriz. Alper abi hoş geldin.
19: Merhabalar sevgili Can. Herkese iyi akşamlar diliyorum.
5: Vallahi Alper abi, sezonun ilk resmi maçı, bir gelenek. Seninle beraber abi sohbet etmek benim için her zaman çok büyük bir keyif. Öncelikle bunu söylemek isterim. Peki çok sağ ol abi. Teşekkür ederim teveccühünden dolayı. Tabii ki bugün genelden özele doğru gitmek istiyorum ama bugün sahada 90 dakikada nasıl bir Beşiktaş gördük? Alper Üstündağ artılarıyla eksileriyle Beşiktaş'taki en azından Vincenzo Italiano'yla yeni dönemin ilk maçını nasıl değerlendirir genel olarak ilk başta?
19: Ya bir kere Beşiktaş UEFA Avrupa Ligi ikinci eleme turuna galibiyetle başlaması bir kere çok sevindirici bir durum. Oyun açısından Beşiktaş iyi futbol oynadı açıkçası. Ben Beşiktaş'ı beğendim. Yani Ekim'de, Kasım'da havlu atan Beşiktaş modelinden uzakta gibi bir havası var. Ama tabii ki bu daha konuşmak bunları çok erken. Biliyorsun ki bundan 2 sene önce ya da 3 sene önce Dinamo Kiev karşısında 5 gollü galibiyetler, ondan sonra Lugano karşısında 5 gollü galibiyetler, yani Beşiktaş şovunu yapmıştı Avrupa'da. Fakat sonrasında bir geri gidiş başladı. Yönetimin istifasına kadar uzanmıştı. O yüzden çok da şey yapmak istemiyorum, hani abartmak istemiyorum. Çünkü Michelin takımı 10 kişiydi biliyorsun. 10 kişi kaldılar. Haklı bir kırmızı kart. Hakemi tebrik etmek lazım. Kırmızı kart sonrasında Beşiktaş oyuna hakimiyetini koydu. Sonuçta Orkun'la da, yani kaptanla da harika bir gol buldu ve attığı gol Messi tarzı bir gol sevgili gerçekten Can. Yani mükemmel bir gol attı, yani gerçekten kaptanı tebrik etmek lazım. Kaleye baktığımda Beşiktaş'ta Nübel oynadı. Nübel bana göre kurtardığı kritik 1-2 topla dikkat çekti. Hakikaten Alman kaleci Beşiktaş kalesi Emin Eller'de mesajını verdi bana göre. Murillo her zamanki Murillo'du. Agbudu girdi Jalo'nun yerine sakatlanınca. Yani Agbudu da saçlarını kestirmiş. Bence çok iyi olmuş. Oyunuyla beraber o da fena değildi. Jalo çok iyiydi. Yani keza Emirhan aslında Jalo ile beraber iyi bir ikili oldular. Çok da kötü bir şey olmadı ama defansta maalesef Can, yani verilen ne kadar iyi desem bile Jalo ile Emirhan yan yana oynadığında açık veriyorlar. Yani bu kocaman bir gerçek. Yani sanki orada Jalo ile Agbudu da değil de Agbudu'nun oynayıp onun yanına iyi bir stoper, sol stoper alınması gerekiyor. Yani bu
5: katılırım.
19: Brezilyalı Pereira ile zaten görüşüyorlar. Rıdvan bence çok da iç açıcı bir futbol oynamadı. Yani o Attara ağırlığını eğer koyarsa o Attara o formayı Rıdvan'dan alır ama o Attara'nın da sakatlığı vardı biliyorsun. Oynamadı 4 ay. O da nasıl toparlayacak bilmiyorum. Önde Salih Özcan'ı çok beğendim. Salih fena değildi. Açıkçası Beşiktaş'a hakikaten büyük bir ivme kazandıran oyuncu Gürcan. Ben çok büyük bir hata yaptığımı düşünmüyorum. Evet, ıslak imzalar atıldıktan sonra o heyecanla beraber salı günü geleceğini söyledim. Ki eğer Beşiktaş'ın futbolu AŞ'de bugün istifa eden yöneticisi ki istifa etmediğini söylüyor Ahmet Bey. Eğer ki böyle bir durum olmasaydı zaten Muhammed Salah salı günü getirilecekti. Ama o paylaşım sonrasında menajerinin oyunlarıyla beraber bu iş biraz uzadı. Doğru, haklılar. Özel uçakta gelecek dedim. Salı günü getirilecek dedim. Perşembe günü tribünde olacak dedim. Beşiktaş taraftarı haklı. Ama bu kadar sert bir şekilde tepki vermeleri, bu kadar sert bir şekilde bana yüklenmeleri çok doğru bulmuyorum. Neden? Çünkü Beşiktaş'ın Trossard'ın imzasında büyük bir iletişim hatası olduğunu Beşiktaş taraftarı bilmeli.
0: Doğru.
19: O zaman madem bu transferi gizliden gizliye yürütüyordu Serdal Adalı, şimdi çıkıyor Remy Abbas'ı suçluyor. Şimdi önce sonra medyayı suçladı. Şimdi de taraftarı suçluyor. Diyor ki taraftar bağırmasın. Ya siz taraftarı nasıl susturmaya çalışırsınız? Yani taraftar bugün ya Allah bismillah Muhammed Salah diye bağırmayı çok arzu etti. Ama siz onlara diyorsunuz ki bağırmayın lütfen, neden? Menajer oyunlarına gelmesi, para yükselmesin. Yani o zaman ben de şunu söylerim Beşiktaş yönetimine. Madem Muhammed Salah transferi yapılacaktı, madem gizliden gizliye yürütülüyordu, o zaman hiç kimsenin haberi olmasaydı. Yani neden bunu iletişim insanların gözüne soktu? Neden taraftarın önüne atıldı? Neden istihbaratlar sızdırıldı? Yani ben durduk yere herhalde deli değilim, kendi kendime konuştum. Aldığım istihbaratları, kaynakları anlattım. Ve ben hala daha söylediğimin arkasındayım. İmzanın atıldığı ve Beşiktaş'la yani anlaştığı Salah'ın ortada. Evet, Beşiktaş taraftarının vermiş olduğu tepki, hani salı geliyordu Alper Üstün'de, hani perşembe günü Salah tribündeydi Alper Üstün'de. Tamam, doğru, haklılar, bir şey demiyorum ama bunlar medyada ufak tefek hatalardır. Ya dünyanın en büyük hatalarını yapan medya mensuplarına da çok büyük ağır ithamlarda bulunuyorlar ama ben şu anda açıkçası net şekilde söyleyeyim, ben bu kadar ağır itham hak etmiyorum.
5: %100 abi, ben bu arada çok küçük bir şekilde araya girmek isterim Alper abi. Yani biz yaklaşık 5 yıldır birbirimizi tanırız abi yani.
19: Evet.
5: Ve ben şu ana kadar bütün dinleyicilerin huzurunda şunu da çok net bir şekilde ifade etmek isterim. Ya benim hayatta en çok güvendiğim sektör içerisindeki insanlardan bir tanesisin. Bunu herkesin önünde söylemek de istiyorum. Birçok yaptığın haberde de birçok söylediğin haberde de ne kadar doğru olduğunu ben defalarca gördüm. Zaman zaman tabii ki istihbaratlar, zaman zaman zamanlamayla alakalı ufak problemler tabii ki çıkabiliyor. Hepimiz hata yapıyoruz ki bu ağır ithamları %100 hak etmiyorsun Alper abi. Ben gerçekten seni çok seven bir kardeşin olarak da araya girip bir iki tane cümle kurmak istedim. Dilersen abi Orkun Kökçü'nün biraz liderliği üzerinden konuşmak istiyorum. Yani ister istemez sahada bugün gerçekten bir kumandan gördük. Vincenzo Italiano'nun bir dokunuşu olarak mı yorumlamalıyız, yoksa Orkun kafada demiş ki ben artık Beşiktaş'ın kaptanıyım, ben buranın çocuğuyum ve ben bu takımı çok daha yukarı noktalara mı götüreceğim diyor. Alper Üstün daha Orkun Kökçü üzerinde ne der?
19: Orkun Kökçü bir kere Beşiktaş'ın çocuğu. Orkun Kökçü iyi bir Beşiktaşlı. İyi bir Beşiktaşlı olmasını

0: Yıldız Sergen Yalçın'la beraber çalışmasına rağmen yine istenileni verememişti Orkun Kökçü. Ama bu sene hali hazırda bir kamp dönemi geçirdi. Kaptanlık pazubandını koluna taktığının tecrübesini yaşıyor. Yeni bir oluşum var. Ve bu oluşum içerisinde de Orkun Kökçü hakikaten iyi abilik, iyi kardeşlik, iyi bir kaptanlık yapıyor takıma. Bu anlamda da ben Orkun Kökçü'nün hakikaten Beşiktaş'ın ilerleyen yıllara da baktığımızda orta sahadaki değişmeyen maestrosu olacağına inanıyorum. Tabii şimdi yanına Trossard geldi. İleriye yüksek ihtimalle Vlahovic'le anlaşma zemini arıyor. Beşiktaş Vlahovic'i de getirecek yüksek ihtimalle. Muhammed Salah'ı da getirdiğinde ya Beşiktaş çok başka bir kadroya bürünecek. Beşiktaşlı yüzü gülecek. Beşiktaşlı sevinecek. Artık Beşiktaşlı'nın yüzünün gülmesi lazım. Çünkü yıllardır Ekim'de Kasım'da havlu atan bir Beşiktaş modeli var ve bundan uzaklaşmak istiyor Beşiktaş haklı olarak. Bu sene gerçekleşecek. Hani bir söz var ya sevgili Can. O sene bu sene mi? Bence Beşiktaş için gerçekten o sene bu sene olacaktır.
1: Peki abi şunu da sormak istiyorum. İster istemez tabii ki hücum hattındaki transferler üzerinden de konuşuyoruz ama orta sahaya bir takviye gelecek mi? Veyahut da sol stoper ismi konuşuluyor ki biraz değindik ama bu takviyelerin ne zaman geleceğine dair taraftarın kafasında bir soru işareti var ve hangi oyuncular konuşuluyor? Yani Alper Üstün'den sonuç olarak birçok haber alıyor ve en azından bize bir iki tane isim verirse şu profilde şöyle bir oyuncu olabilir diye belki bir tanımlama verirse çok mutlu oluruz. Çünkü Beşiktaş taraftarı hücum hattı konusunda artık kafasında net isimlerle bir şekilde şekillendirdi ama orta saha ve savunma hattına farklı takviyeler gelecek mi? Ne profiller veyahut da isim varsa mutlu oluruz abi.
0: Öncelikli olarak bu profilleri anlatmadan önce bana da gelen mesajlar var. Sana da muhtemelen geliyordur. Hı hı. Arkadaşlar Muhammed Salah İnönü Stadyumu'nda yoktu. Hiçbir tribünde değildi. Muhammed Salah Beşiktaş maçını izleyecekti dedim. Evet ama bu konuyu uzatmanın bir anlamı olduğunu düşünmüyorum. Muhammed Salah bugün Beşiktaş maçını izlemeyince transfer iptal olmadı. Ahmet Çağlar istifa edince Muhammed Salah'ın artık transferi gündemden kalkmadı.
1: Çok
0: net. Yani lütfen artık bu konuya bir nokta koyalım. Yani evet esprili yaklaşımlarda da bulunuyorsunuz. Ama Muhammed Salah bugün İnönü Stadyumu'nda değildi. Evet paylaşımımda geleceğini düşünüyorduk. Böyle bir sürpriz yapacağını istihbarat almıştık Adalı Başkan tarafından ama gelmedi. O yüzden yani hala da bu tip böyle esprilerle beraber yaklaşıyorsunuz. Yani benim de yüzümü gülümsetiyorsunuz ama suyunu çıkarmanın bir anlamı yok.
1: Aklınla
0: yani
1: celesi yok diyelim Alper abi.
0: Ya ben bir paylaşım yaptım. Ufak tefek hatalar olur. Yani medyasal hatalar olabilir. Medya mensubunda istihbarat hataları olabilir. Hepimiz insanız.
1: Tabii.
0: Yani transferde bir biten nokta yok. Muhammed Salah transferi olmadı diye bir şey yok. Ya bu kadar yani tamam ya bir konuyu bu kadar uzatmanın anlamı yok. Yani Beşiktaş taraftarı bir kere çok zeki bir taraftar.
1: %100.
0: Yani göndermelerine de bayılıyorum. Yani güzel de şey yapıyorlar. Sadece beni şöyle lanse ediyorlar sevgili Can. Ben yeni ortaya çıkan bir adammışım zannediyorlar. sanki
1: o bu da komikmiş abi. Ben bunu çok sevdim. Bu bugün duyduğum en komik cümle olabilir. Evet abi lütfen devam et.
0: Yeni ortaya çıkmışım. Yeni işte takipçi kasıyormuşum ben. Prim yapıyormuşum. Takipçi kazanmıyorum. Ya bunlar çok komik şeyler. Ben hayatım boyunca takipçi kasmadım ki. Ben biliyorsun yani 28 senelik meslek hayatımın 18 senesinde Alper Üstün'le Kazan Kanyol programını yaptım. Radyolarda 5 senesini de Radyo Gold'e geçirdim.
1: Doğru.
0: Yani Radyo Gold'e bile sen benim bir kere bile takipçi kasmak için
1: abi yani, görmedim. Yemin ederim ki görmedim de çok eğlendim o yüzden. Çok eğlendim.
0: Yani ekstra yalan bir haber yaptığımı ya da takipçi kazanayım diye bir hamle yaptığımı gördün mü sevgili?
1: Abi ben hiç görmedim. Ben hiç görmedim. Yani buna bu şekilde net bir şekilde kefilim. Bayağı da o yüzden güldüm yani. Buna bu şekilde bu kadar fazla iddia edildiği için yani yanlış da anlaşılmak istemem ama bayağı güldüm abi.
0: Bütün Beşiktaşlıların canı sağ olsun. Hepsini çok seviyorum. Çünkü ben de onlar gibi tribünden geldim. Medya mensubu havadan olmadım. Aksine tribünden gelirken Beşiktaş'ın formasını da 5 senede altyapı da giydim. Yani o efsane başkanımız Süleyman Seba benim başkanımdı. Ondan sonra Beşiktaş muhabiriyken de mikrofon tutmuşluğum ve özel bir röportaj yapmışlığım da var. Bunun gururunu yaşıyorum. Beşiktaş benim için ayrı bir camia. Böyle bazıları camiayı karıştırmaya çalışıyorsun, kulübü karıştırmaya çalışıyorsun gibi ifadeler kullanıyorlar. Yani Alper Üstün'ü daha tanıyanlar çok iyi bilir ki Beşiktaş'a zarar gelecek hiçbir hamlede bulunmam. Bunu öncelikle söyleyeyim. Yani bunu net şekilde söyleyeyim. Yani transfer konusuna gelirsek yüksek ihtimalle Brezilyalı, şimdi ben tabii bir şey söyledim.

0: zaman artık yine tepki alacağım için problem değil. Ama bunları biliyorum. Hı. Bu arada bu menajer oyunları bunlardan oynanıyor sevgili Can, onu da söyleyeyim.
1: Sadece Salah transferine değil yani, bu transferlerde de menajerlerin belli başlı işin içinde olduğunu ifade ediyorsun.
0: Tabii. Yani burada menajerler yani çok enteresan şekilde para yükseltme taraftarlar. Yani işte Vlahovic olsun, Leo Pereira olsun, yani Brezilyalı stoper, sol stoper Pereira içinde mesela rakam yükseltme çabası içerisine girmiş anlaşmalarına rağmen. Vlahovic 26 yaşında mesela Avrupa'da kariyerine devam etmek istiyor ama madem Beşiktaş istiyorsa kesenin ağzını açacak gibi ifadeler kullanılıyormuş. Yani bu Salah transferinde menajer oyununa yönetimin ayak uyduracak olması diğer transferlerde de menajerlerin aynı hareketleri yapmasına sebebiyet veriyor. Ben tekrar söylüyorum, bu transferde madem gizliden yürütülüyordu, ne Beşiktaş iletişimi bunu videoda kullanıp Muhammed Salah'ın sinyalini taraftara verecekti, ne de bunu ilk çıkaran arkadaşlar Salah transferini medyaya, kamuoyuna sunacaktı. Yani bana gelene kadar sevgili Can, aslında eleştirilecek çok yer var da sıkıntı değil. Yani Beşiktaş taraftarı bana tepki vererek rahatlıyorsa problem yok. Canları sağ olsun. Hepsinin canları sağ olsun.
1: Peki Alper abi, o zaman tabii ki son cümlelerini de rica edeceğim. Birazdan Vincenzo Italiano'nun basın toplantısına geçeceğiz ama Alper abi çok çok teşekkürler. Son cümlelerini de rica edelim. Sonrasında bir kez daha teşekkürümüzü ederiz abi.
0: Ben teşekkür ederim sevgili Can. Yani Beşiktaş sezona galibiyetle başladı. Yani hani şu anda bu kadroyla belki Beşiktaş'tan hani çok şey beklemek hayalcilik gibi görünüyor olabilir. Ama dediğim gibi yani bir Salah transferi, sonra Trossard'ın takıma dahil oluşu, ardından bir santrafor Vlahovic gelirse, sol stopere Pereira gelirse, Beşiktaş bu toparlanmayla beraber ileriye doğru adım atar. Ama Can, şöyle bir şey var. Söyle. 15 milyardan borcun 30 milyara çıktığını hiç kimse unutmasın. Yani futbolcu transferleri yapılıyor eyvallah ama Beşiktaş'ın bu kadar borç batağının içerisinde nasıl yol alıp diğer seneleri bulabileceğini de açıkçası bir Beşiktaş genel kurulu üyesi olmaktan öte bir Beşiktaşlı olarak da düşünüyorum. Yani buralar çok dikkat edilmesi gereken yerler, noktalar. O yüzden para harcarken mutlaka Adalı yönetimi temkinli şekilde harcayacaktır. Biliyordur neyin ne olduğunu. Yani evet, iyi bir Beşiktaş kadrosu kurulması bütün Beşiktaşlı'nın hayali. Hem ligde, hem kupada, hem Avrupa'da başarı sağlamak bütün Beşiktaşlı'nın hayali. Ama borç durumunu da iyi idare etmek lazım diye altını çizmek istiyorum özellikle.
1: %100. Peki Alper abi, çok çok teşekkür ederiz kıymetli katkılarından dolayı.
0: Çok teşekkür ediyorum sevgili Can Genç. İyi yayınlar diliyorum. Herkese de iyi geceler diliyorum.
1: Çok sağ ol Alper Üstün'den. Daha bizlerle beraberdi. Tabii ki Alper Üstün'den katkılarıyla beraber de birçok konuyu konuştuk. Vincenzo Italiano hazırmış. Hadi bir Vincenzo Hoca'ya gidelim. Vincenzo Italiano Hoca neler söylemiş? Bir dinleyelim.
2: Fenerbahçe büyük bütçeler, Galatasaray büyük bütçeler ama şampiyonun içinde olan bir Beşiktaş'ın olması önemli. O yüzden

0: Evet, basın toplantısına gidecektik. Ufak bir teknik bir problemimiz var. Hemen hallediyorum zaten o sırada. Teknik problemimizi çözmeye gayret ediyorum. Şu anda ister istemez tabii ki basın toplantısı başladı. Ancak ara sıra tabii ki sesle alakalı problemlerimiz olabiliyor. Şimdi hallettik. Hadi bir Vincenzo Vitale'ne bir kere daha kulak verelim.
1: Bilmiyorlar mı yani bütçeler?
2: İtalyanlı'nın basın toplantısı.
3: Uno stato che un pubblico che spinge dall'inizio fino alla fine. E sono molto contento dopo poche settimane di allenamenti aver visto i ragazzi giocare con questo furore, con questa qualità, con questa attenzione. Davvero bella serata. L'unico aspetto un po' così è che potevamo fare qualche gol in più per cercare di andare lì con un vantaggio diverso. Il primo tempo delle due partite l'abbiamo vinto noi, di questo ne siamo molto contenti. Adesso riposiamo qualche ora per poi ripreparare la gara di ritorno, perché lì sarà davvero una battaglia. Comunque serata positiva, sono molto contento, ho fatto anche i complimenti ai ragazzi, quindi andiamo avanti perché dopo così pochi giorni vedere una squadra così non era scontato.
4: Bence mükemmel bir gece geçirdik. Bu akşam çok güzel bir saat gördüm. İnanılmaz bir atmosfer gördüm. Özellikle taraftarlar gerçekten bizim itici gücümüz. Onlar sayesinde sonuna kadar mücadele edebiliyoruz. Harika bir gece geçirdik. Herkese çok teşekkür ediyorum o yüzden. Çocuklar tarafından da ben mükemmel bir kalite gördüm. Çok dikkatlilerdi ve çok açlardı ve bunlardan dolayı çok mutluyum. Çocukları tekrar tebrik etmek istiyorum. Şimdi bazı çok yoluna gitmeyen şeyler neydi bana soracak olursanız, daha fazla gol atabilirdik ikinci maçı daha rahat geçebilmemiz için. Ama ben yine de mutluyum bugün gördüklerimden dolayı. Şimdi birazcık dinleneceğiz. Sonra tekrar ikinci maçın hazırlıklarına başlayacağız. Çünkü orası gerçekten bir savaş alanı olacak. Tekrar ediyorum, mükemmel, çok pozitif bir geceydi. Herkesi tebrik ediyorum ve hazırlıklarımızı ileriye devam edebilmek için hazırlıklarımıza başlayacağız bundan sonra.
5: Doğan Bey, size başlayalım.
6: Doğan Gündoğdu, Sözcü Gazetesi. Hocam hoş geldiniz. Hayırlı olsun öncelikle. Ben bugün görkemli oyundan ziyade futbolu talep eden, oyunculardan oyunu talep eden görkemli bir teknik direktör profili gördüm. Hiç durmadınız kenarda. Yani 90 dakika boyunca hiç durmadığınızı gördüm net bir şekilde. Analiz ekibiyle sohbet ettiniz, orada konuştunuz, ekranı gördünüz. Yani sizin gibi bir profilde çok fazla teknik direktör görmedik son zamanlarda. Özellikle sizin baktığınız açıdan hem taraftar, hem kulüp, hem oyuncular nasıl görünüyor? Çünkü siz çok hararetli ve görkemliydiniz.
3: Ma infatti sono più stanco di qualche calciatore, traducilo questo.
4: Hatta şunu söyleyebilirim, ben şu anda bazı sporculardan daha yorgun olabilirim.
3: No, a me piace vivere così la partita. Ho fatto, cioè mi viene naturale, mi viene spontaneo cercare di essere un aiuto in più per i ragazzi. Ormai mi hanno conosciuto, sanno che io vivo quella partita insieme a loro in questo modo qua, perché riesco a vedere qualcosa di diverso rispetto a quello che vedono loro in campo. Cerco di stimolarli sempre, cerco di tenere alta l'intensità, ed è questo che ho sempre fatto. Fin quando avrò la forza, le energie, continuerò a fare così. Poi mi piace anche guardare lo schermo, mi piace vedere un po' le situazioni di gioco, e penso che, ripeto, lo faccio solo per dare un aiuto ai ragazzi nei momenti di difficoltà o in qualche situazione dove io riesco a leggere qualcosa di diverso. Per il resto, ripeto, grande felicità per quello che ho visto oggi. Sono molto contento dello spirito che hanno messo in campo i ragazzi. Ci giocheremo la qualificazione in casa del nostro avversario, però come inizio niente male.
4: Ben maçları böyle yaşayan bir insanım. Bu benim doğamda olan bir şey. Ben çok spontane bir insanım bu konuda. Gerçekten ben bunu istemsiz bir şekilde yapıyorum. Ben oyuncularıma çünkü yardım etmek istiyorum. O yüzden sanki artı bir oradaki 12. adam gibiyim. Ve bu benim gerçekten ruh halim olduğunu söyleyebilirim. Onlar da artık beni tanıyor zaten. Nasıl bir adam olduğumu biliyorlar. Onlarla beraber maçı yaşamayı çok seviyorum. Sanki onların görmediği şeyleri bir üçüncü göz gibi onlara anlatmaya çalışıyorum yandan. Onları hep itmeye çalışıyorum, zorlamaya çalışıyorum. Onların enerjilerini daha da yükseltmeye çalışıyorum. Ve bunu da hep yaptım açıkçası. Bu da yeni bir şey değil. Ekran konusunda da evet, pozisyonları tekrardan izlemeyi seviyorum. Oyunu tekrar okumayı seviyorum. O yüzden bakıyorum hep. Aynı zamanda oyuncularıma da öyle de yardımcı olmaya çalışıyorum. Çünkü belki onların görmedikleri şeyleri ya da onların okuyamadığı şeyleri ben farklı bir şekilde okuyorum ve onlara anlatmaya çalışıyorum. Bu gece hakkında tekrar konuşmam gerekirse çok mutluyum. Özellikle çocukların sahadaki o ruh hali, o enerjilerinden dolayı çok mutluyum. Şimdi ikinci maç Danimarka'da, zor bir maç olacak ama bence ben gözlüklerimden dolayı bugün mutluyum. Hiç kötü başlamadık, bence iyi başladık.
5: Beyefendi buyurun.
1: Egemen Güven, Bein Sports. Öncelikle galibiyet için tebrik ederim. Beşiktaş oldukça etkileyici bir hücum performansı sergilerken özellikle beklerin kullanımı bence çok dikkat çekti. Her iki kanatta da bek oyuncularını daha içeride ve kanat oyuncularını çizgiye basarak kullandınız. Bunun sebebi neydi ve bu tercihte Midtjylland'ın 10 kişi kalması etkili oldu mu?
3: Ma intanto avevamo subito detto di partire forte, di dargli pressione, sfruttare anche un po' l'atmosfera perché intimorisce un po' anche l'avversario, quindi cercare di sfruttare un po' quello che era l'inerzia della partita. Poi volevamo isolare nell'uno contro uno Ilan, Václav, ci siamo riusciti a arrivare da dietro con Ridvan, con Amir, cercare il tiro da fuori con i centrocampisti ed abbiamo fatto gol, e lavorare bene sulle preventive difensive dove non abbiamo concesso ripartenze, a parte una volta che per poco prendiamo gol, lì dovevamo stare più attenti, però era questa la strategia, cercare di andare subito su quelli più bravi e più talentuosi e creare situazioni da gol. Quindi ci siamo riusciti. Oggi il primo tempo è stato un primo tempo di grande livello, il secondo loro un po' bassi, spazi pochi e noi un po' più stanchi, abbiamo creato un po' meno, però nel globale la partita è stata veramente eccezionale da parte dei ragazzi.
4: Evet, baskılı oynamaya çalıştık. Özellikle ev sahibi olmanın avantajını kullanmaya çalıştık. Çünkü gerçekten çok güzel bir atmosfer vardı. Hatta bu atmosferde rakibi birazcık geri çekebiliyor. Birazcık korkutabiliyor. Ve bunu biz kullanmaya çalıştık. O yüzden daha çok momentumu aldığımızı düşünüyorum. Kanatlarda özellikle birebirleri çok zorlamanı istedim. İstedim Vaşlav'dan ve İlhan'dan. Özellikle arkada da Rıdvan beklerden çok bindirmelerini istedim. Savunmada da bence bugün iyiydik. Bence iyi bir strateji ortaya koyduk. Sadece bir gol yiyebilirdik ama onun üzerine de çalışacağız. Ama mesela top bizdeyken de bence savunmamız gayet iyiydi. İleride de yetenekli oyuncularımız var. Onlardan da gol beklentisi, gol yaratmalarını bekliyorum. Gol şansına girmelerini bekliyorum. Bence ilk yarıda iyiydik. İkinci yarıda fakat birazcık daha iyi olabilirdik ama neden olmadı bunlar? Çünkü onlar daha savunma hatlarını aşağı çektiler. Biz de yorgunluk aynı zamanda ve bize çok alan bırakmadılar. Çok fazla geride bekledikleri için. Ama bence yine de harika bir akşamdı.
3: Simo, potevamo sfruttare di più veramente quell'uomo in più che abbiamo avuto, ma ci abbiamo provato, non ci siamo riusciti, ma ripeto, siamo all'inizio di un cammino lunghissimo, oggi è la prima partita della nostra stagione, ce ne saranno tante, avremo momenti di difficoltà, avremo momenti dove cresceremo, avremo momenti belli, momenti meno belli. Dobbiamo costruire un'identità, dobbiamo costruire una squadra, dobbiamo costruire veramente il carattere forte di questa squadra e adesso il primo obiettivo è quello di andare in casa del nostro avversario e cercare di portare a casa la qualificazione. Faremo di tutto per riuscirci, speriamo di essere bravi come siamo stati bravi stasera.
4: Ben size gerçekten olan şeyleri söylüyordum. Bir sezona çok fazla genç oyuncuyla başladık. Sonra yavaş yavaş milli takımdan oyuncular geldi. Daha sonra transferler geldi. İlhan gibi, Salih gibi. Kasım da geldi fakat mesela geldiğinde çok %100 değildi. Milli takımdan gelen oyuncularda bazen problemler olabiliyor. Çünkü tatilden geldikleri için idmansız oluyorlar. Bazen hazır olmuyorlar. Bu da bir problem olabiliyor bazen. Aynı zamanda bu oyuncuları da hemen oynatamıyorsun. Sonra sakatlık riskleri oluyor o yüzden. O yüzden bekletmek zorunda kalıyoruz bu oyuncuları. Şu an dinlenmemiz gerekiyor. Tekrar enerjimizi geri kazanmamız gerekiyor. Çünkü ikinci maç çok çok zor bir maç olacak. Evinde oynarken çok tehlikeli bir takıma dönüşebiliyor Michelin. Bugünkü maç hakkında 10 kişili rakip. Daha iyi oynayabilirdik bence 10 kişiye karşı. Daha fazla şeyler yapabilirdik. Ama bugün çok uzun bir yolculuğun ilk günü. Daha yeni başlangıç. Daha ilk maçımızı yaptık. Ve önümüzde daha çok fazla maç olacak. Bazı maçlar çok güzel olacak, bazıları kötü olacak, bazıları zor olacak, bazılarında yani çok fazla duyguları beraber yaşayacağız bu sezon içinde. Şu anda da işimiz tamamen savaşçı bir karakteri olan ve gerçekten bir Beşiktaş kimliği olan bir takım yaratmak. Şu anda bunun üzerine çalışıyoruz. Şu andaki hedefimiz ise tekrardan Danimarka'da turu atlamak. Bugünkü gibi bence orada da her şeyi yapacağız ve elimizden geleni yapıp turu atlamak istiyoruz.
7: Bülent Uslu, Eagle Media. Beşiktaş son 4 sezonun bir rekorunu kırdı. Bu rakip ceza sahasında tam 40 kez topla buluşmayla alakalı. Bu sizce rakibin 15. dakikada 10 kişi kalmasına mı bağlı? Ki son 4 sezonda Beşiktaş birçok rakibine karşı 10 kişi kalan rakiplerine karşı oynamıştı. Bu kadar kısa sürede bu fark nasıl ortaya çıktı? Bir soru da son olarak, gerçekten az önce belki espriyle karışık söyledik ama hiç kendi koşu mesafesini ölçtürmeyi düşündü mü?
3: Deve essere questo il nostro spirito, dobbiamo lavorare per essere bravi su queste cose qua, sfruttare anche le palle inattive, perché le palle inattive ti fanno vincere le partite e se non stai attento te le fanno perdere, però mi auguro di poter creare ancora 40 situazioni da gol ogni partita, perché vuol dire che il concetto e la voglia di vincere ci sarà sempre e questo mi auguro di vederlo tutte le partite.
4: Evet, aslında bu sorunun cevabına ilk koşu sorunuzdan bahsediyorum. İlk sorumda da cevap vermiştim. Ben gerçekten böyle yaşayan bir insanım. Oyuncular da artık beni anladı. Ben onlara her şekilde yardımcı olmaya çalışıyorum. Onlar için sahadaki ekstra adam olmaya çalışıyorum. Elimden gelen her şeyi yapmaya çalışıyorum. Bu soruyu böyle cevaplayabilirim. Bizim daha fazla gol şansı üretmemiz gerekiyor. Bu bizim ilk en önemli hedeflerimizden biri olmalı. Hatta ilk 15 dakika takımlar 11-11 iken, eşitken çok fazla da gol şansı yakaladığımızı düşünüyorum. Hatta bunu da gole çevirebildik. Onlar 10 kişiyken bu avantajı kullanabildik. Çok fazla aynı zamanda gol şansı da yarattık, şut çektik. Ve bu da aslında bizim stilimiz olmalı. Bu stil nedir? Rakip kalenin önüne çok giden, çok fazla gol şansı yaratmaya çalışan ve kendi kalesinde az top gören bir Beşiktaş. Bence bugün iyiydik. Böyle de olmamız gerekiyor. Bir parantez açmak istiyorum. Bence duran toplarda daha iyi olmamız gerekiyor. Onlarda daha konsantre olmamız gerekiyor. Çünkü duran toplar sayesinde maçı kazanabilirsiniz ya da kaybedebilirsiniz de. Ama bence biz böyle devam edersek daha iyi olacak. Yani benim hayalimdeki Beşiktaş her maç neredeyse 40 tane şut çeken bir Beşiktaş. Bu konsepti ben oturtmak istiyorum. Kazanma isteğini oturtmak istiyorum. Ve bugün de aslında öyleydik. Ve hep de öyle olmalıyız.
1: Hepinize teşekkür ederiz. Basın toplantımız sona ermiştir.
0: Evet, son olarak da Vincenzo Italiano'nun basın toplantısını sizlere dinlettik. Bugün maç sonu yayınımızda hem Emre Eren'e hem Alper Üstün'de hem de bütün dinleyicilerimize, tüm Radyo Gol ailesine çok teşekkürlerimi sunmak isterim. Sezonun ilk dakika skor programının üzerine tabii ki temsilcilerimizin ilk maç sonu programını sizlere sunduk. Tabii ki daha niceleriyle sizlerin karşısında olacağız. Her zaman mesajlarınızdan dolayı da kendi adıma ben Can Genç olarak çok çok teşekkür ediyorum sizlere. Sağlıcakla kalın ve hoşça kalın.
8: Can Genç'le dakika skor sona erdi.
9: Radyo Gol. Türkiye'nin en genç spor radyosu.

0: Radyo Gold'e L1 Üçgen Zamanı.
1: Güzel insanlar, Beşiktaş'ta bu yeni transfer nasıl konumlanır? Gelin bir bakalım. Sesi düşünüyoruz tabii. Öncelikle en muhtemel konumlanması hani sol kanat forvet olacak gibi duruyor. Çünkü oyuncu hala hızlı, hala etkili bir driblingçi. Şimdi mevcut kadroyu da göz önüne aldığında arkasında dinamik bir yeni oyuncu var artık. Yattara diye isim geliyor biliyor musunuz bu şeyde? Ve isim benzerliğinden. Bu da demek oluyor ki eldeki şablonda sol iç ve sızıntı koşuları yapan, ceza sahasında fazla mesai geçiren bir Trossard izleyeceğiz. Böyle bir durumda Beşiktaş'ın mevcut dizilişi, işte Trossard ve Oh'un birbirine fazlasıyla yaklaştığı ve bu iki oyuncu arasında birebirlerin fazlasıyla yaşanacağı bir düzlem olacak. Bu anlarda çizgiyi boydan boya kullanacak bir Oğutlar olacağından sağ bek olan Mourinho'nun daha merkezleşen bir bek performansı göstereceğini düşünüyor. Ve Beşiktaş'ın Salih Özcan hamlesini de düşünürsek Orkun, Salih, Olaytan merkezi hem savunup hem oyun kurulumunu gerçekleştireceğinden Salih'in iki stoper önünde çapı olarak kaldığı, Mourinho'nun hücum anında orta sahaya daha yakın öyle bir iç koridor performansı sergilediği bir merkez oyun izlerken işte Selni, O, Trossard üçgeninin yaratıcılığı bence Beşiktaş'ın yıllardır aradığı o eksikte olan kalite ve gol aksiyonlarındaki artışı getirir abi. Ve bununla beraber oyuncunun bir de oyun kuruculuk meziyeti var. Biz asist özelliğini en son Senegal maçında gördük. İkinci golde böyle adrese teslim pası gördük. Burada bu kez ceza sahasında olmayan ama yine de iç koridorda bulunan beki çizgiye daha yakın bir konumlama yaparken gördük. Golü bir daha izleyin ne olur. Yapılan orta da tam isabet. Şimdi ben bu pozisyondan bahsediyorum çünkü Beşiktaş ceza sahası içerisini doldurabilecek iki orta sahaya sahip. Yani Orkun ve Olaytan, şimdi bunların ceza sahasına girdiği senaryoda santraforun boşa çıkması için daha fazla imkan olacak Beşiktaş'ın ve bu dakikalarda Oh'un Trossard'ın servislerine cevap vermesi çok olası. Bir de Vlahović gündemi var biliyorsunuz. Şimdi böyle bir durumda Beşiktaş'ın hava hakimiyeti de artar. Ve artık Trossard bir kanat forvet düzleminden çıkartırız onu. İleride o serbest yaratıcı rolünde o ısrar haritasını epey bir kızartır yani. Ha bir de üçüncü ihtimal var, ona bakalım. Şimdi Italiano esnemeyi seven bir hoca, öyle tanıyoruz. Ve şimdi Beşiktaş'ın önceki senelerde esnemeye müsait bir kadrosu yoktu ama şu an sanki ona uygun bir kadro mühendisliği yapılıyor. Maç içerisinde böyle sahte 9'lu bir 4-4-2 ya da 3-4-2-1'e dönüşünü de izler miyiz acaba diyorum. Santraforunuzu daha böyle sırtı dönük servisçi olarak konumlandırırsanız ki hani Oh da bu servisleri yapabilecek oyun zekasına sahip. Geçen sene de yaptı. Trossard'un savunma arkasına koştuğu zaman Oh'un önünde konumlandığı ve plaseyle belki fazlasıyla pozisyon bitirebildiğini de görebiliriz. Çünkü oyuncunun hani komplike rolleri gerçekleştirebilecek yeteneği var, yapmıştı da var. Ama tabii bunları yapabilmesi için ona özgürlük tanıyacak bir arka olması da lazım. Çünkü geriye koştuğunu çok görür müyüz bilmiyorum. Gerek de yok. Yani ona bu rahatlığı beki sağlayacak. Beke yardıma Salih gelecek falan. Orta saha o bölgeye gidecek. Kaymalar falan filan. Kaymalar önemli hale geliyor. Ki Italiano'nun zaten daha önce çalıştırdığı takımlarda bunlar var. Vallahi Beşiktaş'ı da denkleme sokan hamleler geliyor. Önder Özen ve Graf'ı da kullanıyor herhalde. Çünkü bizim HT Spor muhabiri, iyi muhabiri Oğuzhan Genç de öyle diyor. Yani Beşiktaş transfer bombalarını peş peşe patlatırken aktif göreve yeniden döndü diyor Eduard Graf. Ve o etkisini hissettirdi diyor. İşte Alexander Nübel'in ikna sürecinde aktif rol almış. Sonra Salih Özcan transferinde devreye girmiş Graf. Ve işte Trossard sürecinde de görüşmelerde bulunmuş. Ben size geçen sene ne dedim? Özellikle söyledim. Graf ne yapıyor diye sordum, hatırlayın. 12 sene Dortmund'da çalışmış. Sonra gelmiş Beşiktaş'a scouting direktörü olmuş. Kimi bulmuş getirmiş kardeşim diye gelir şimdi böyle ilk soru. Futbola böyle bakıyoruz çünkü hemen birini bulması lazım diye. Şimdi Dortmund scout sisteminde Sancho'lar, Haaland'lar, Bellingham'lar, Dembele'ler, 16 yaşında keşfedilmiş Pulisic'leri Graf çıkarmadı yani, bir şey yok. Öyle de zannedilmesin. Yani bu adam için en doğru cümle şu olabilir belki, tek başına hani yıldız çıkaran değil de yıldız çıkaran o sistemin mimarlarından biri. Ve sistem kurmak için getirdiğin adamı birkaç ayda atıl bıraktın geçen sene. Yani ama onun bağlantılarını global pazardaki yerini kullanmadığın için ne oldu? Patladı. Nasıl orada kolektif akıl yaratacaktı, veri toplayacak, yaş profili olacak, yeniden satış stratejisini üstüne koyacak, sonra havuz dolmaya başlayacak değil mi? Öyledir yani. Sonra Dortmund niye sürekli yıldız düşürüyor? Çünkü onlar transfer yapmıyor kardeşim. Proje yapıyorlar, proje alıyorlar. İnşallah burada da bu arada proje üretilen günlerine denk geliriz. Maliyeti karşılayan değil de hani üreten sistemi mimarı olarak da överiz inşallah. Ama şimdi tabii Galatasaray Fenerbahçe çok hardcore bir rekabet var. Beşiktaş oraya kafa sokmaya çalışıyor. Dolayısıyla da böyle bir umut olduğu için de connection'ı kullanılmış şu ana kadar grafın. İyi de olmuş. İyi topçu çünkü abi. Gelen oyuncu iyi topçu yani. O da sabırlanılan bir adam. Bak kaç yere gitti geldi. Çok macerası var onun da yani. Bir gün anlatırız. İşte 4 tane kiralık dönemi var. Sürekli küçümsenmesi var. O da veri analizleriyle Brighton'da galiba keşfediliyor. Anfield'da sonra şov yapıyor. Arsenal'a ikinci tercih olarak geliyor ama takımın kritik oyuncularından birine dönüşüyor. Önemli işleri var yani. Belçika'da genç yaşlardan beri Lea diye çağrılıyor. Yakın çevresi de diyor ki sakin adam. Gösterişten uzak adam. Kendi halinde bir adamdır. Ama ver görevi yapsın gibi de bir kariyeri gözümüzün önünde. O yüzden şimdi Beşiktaş'ta da yapılacak çok iş var ya hani ben yaparım kardeşim diyecek türden bir oyuncu olduğu için bence iyi oldu. Kağıt üstünde tabii gerisi performans işi. Bakalım görelim. Hayırlı uğurlu olsun diyelim. Nübel'i de söyleyeyim bak yani Dünya Kupası yolculuğumuza çok denk geldi. Onu anlatamadık kaynadı arada. Kısaca değineyim en azından. Hatta şöyle yapayım bizim Recep Reis'in verileri de boşa gitmesin. Ersin'le arasındaki fark üzerinden anlatayım kaleci. Şimdi iki kalecinin sayısal verileri böyle yan yana koyulduğunda dikkat çeken ilk unsur Nübel'in kurtarış yüzdesinin yaklaşık %69 seviyesinde kalırken Ersin %70 bile daha yüksek bir orana işaret etmesi ama şimdi bu farkı yorumlarken hani maruz kalınan şut sayısı, oynanan lig kalitesi gibi bağlamlar da var. Onları da göz önünde bulundurmak gerekiyor. Çünkü biri Bundesliga, biri Süper Lig, hücum yoğunluğu, şut kalitesi bunlar birbirinden farklı. Kaleyi gole kapatma oranı bakımından Nübel'in 34 maçta 11 maç kalesini gole kapattığını görüyoruz. %32'lik bir oran yapıyormuş. Ersin'in kalesini gole kapatmada 8 maç olduğunu söyleyelim. Şimdi stil açısından bakalım ama bence orada fark daha belirgin. Nübel yüksek çizgi savunmasına uygun. Ayağıyla oyun kuran, çıkışları da cesur davranan bir kaleci. Ersin daha çizgi kalecisi, daha refleks odaklı bir yapıya sahipti. Yani Beşiktaş'ın kalesi uzun zamandır sahip olmadığı bir upgrade'e uğrayacak tıpkı Trossard hamlesi gibi. Bu kaleci transferi sonrası Beşiktaş savunma hattını daha yükseğe çekebilir. Topa sahip olma oranını arttırabilir. Bence taktiksel olarak da kendi taktiğine uygun bir kaleci profili seçmiş. Beşiktaş savunması geçen sezon topu geriden çıkarmakta zorlanıyordu diyeceğim hafif kalacak yani. En azından bir alternatif daha gelmiş oldu bu pas alışverişine. El alem ne diyor onu da söylersek kaleciyle ilgili yakın mesafeden gelen şutlarda ve ani gelişen pozisyonlarda vücut koordinasyonunu çok hızlı ayarlayarak kritik kurtarışlar yapabiliyor diyor Breaking the Lines. Monaco ve Stuttgart dönemlerinde yapılan veri analizlerinde rakiplerin ceza sahasına kestiği ortaları havada yakalama yüzdesi standart kaleci ortalamalarında oldukça üzerindedir diyor Bavarian Football World. Manuel Neuer'in veliahtı olarak gösterilse de Neuer gibi kalesini terk edip savunma arkasına sızan topları çok uzak mesafelerde süpürme konusunda daha çekimser ve derinde oynayan bir karaktere sahip diyor yine bir başka analiz. Şimdi Beşiktaş'ın yaz transfer dönemindeki hareketliliğine baktığımız zaman gerçekten ihtiyaç olan bölgelere kalite arttırıcı şekilde ilerlediğini görüyoruz. Ben o yüzden kaleci transferinin de oynama devamlılığı olan ve Beşiktaş'ın mevcut teknik direktörü Italiano'nun da oynadığı plana uyan bir isim olması açısından kıymetli olduğunu düşünüyorum ki bence bir kaleci transferi konuşuyorsak önemli bir metriktir abi. Ne kadar maça çıktı? Çünkü görüyoruz yani geçen sezonda baya baya maça çıkmış. O yüzden kağıt üzerinde yine onu söyleyelim. Etkili bir hamle olduğunu söylüyoruz. Tabii ki lig başlayacak. Performans göreceğiz. Asıl değerlendirme seansı o zaman olacak. Ne vaat ediyordu, ne oldu, neden oldu. Tamam. Eyvallah.
2: Bu içeriğe ve daha fazlasına YouTube'da L1 Üçgen kanalından ulaşabilirsiniz. Radyo Gol. Türkiye'nin en genç spor radyosu.
3: Kim ne dedi?
4: Sansürsüz Futbol'dan herkese selamlar. Sevgiler, ben Muzaffer Can Bedir. İrfan 25 ile beraberiz. İrfan abi hoş geldin.
5: Hoş bulduk.
4: Senden haberleri alacağız ama bir maçı değerlendir istersen. 1-0 Gornik Zarbze karşısında Kadıköy'de Fenerbahçe galip ayrıldı. Tabii ki beklenti birazcık daha 2-0, 3-0, 4-0'lardı ama 1-0 oldu. Fenerbahçe'nin olduğu maçı nasıl değerlendirirsin? Diğer maçta Fenerbahçe sorun yaşar mı?
5: Avantajlı bir skor elde etti Fenerbahçe ama senin de bahsettiğin gibi gönül isterdi ki daha farklı bir skor alıp orada artık bir turistik gezi olarak oraya gitmekti. 1-0 yine tehlikeli bir skor. Fenerbahçe oraya avantajlı bir skorla gidiyor ama çok dikkatli olması gerekiyor. Polonya ekibi de o kadar küçümsenecek bir ekip değil. Ama tabii burada Fenerbahçe'nin sezonun ilk resmi maçını oynamış olması, işte Greenwood'un Aken'in henüz tam olarak %100 hazır halde olmaması önemli bir etkendi. Ve Dampmer için işte sakatlığı nedeniyle listede olmayışı ve Talisca'nın da forvet mevkinde oynaması. Orada da elinden geleni yaptı. Zaten golünü de attı. Avantajlı bir skorla gidiyor ama çok dikkatli olması gerekiyor Fenerbahçe'nin.
4: Transfer süreci Fenerbahçe için devam ediyor. Biten herhangi bir şey yok. Görüşmeler, oyuncularla temaslar devam ediyor. En öne çıkan isimlerden birisi, taraftarın da merak ettiği bir isim tabii ki, Rafael Leao. Leao konusunda Fenerbahçe nasıl adımlar attı?
5: Fenerbahçe ciddi olarak ilgileniyor Rafael Leao ile. Hatta menajerlere, iki menajere yetki verildi. Bir menajer kulüp cephesiyle görüşürken, diğer menajer ise oyuncu cephesiyle görüşüyor. Görüşmelerde bulunuyor. Rafael Leao'nun önceliği Premier Lig'de kalmak, ancak İngiltere'den henüz istediği teklifler almadığı için başka tekliflere de açık. Milan oyuncuyu satmak istiyor. Gelen tekliflere açık olduğunu ifade edebilirim. Ancak Milan'ın istediği bonservis bedeli 50 ile 60 milyon euro civarında bir bonservis beklentisi var. Fenerbahçe'nin teklifi ise kiralık, satın alma opsiyonu kiralama. Tabii burada bir zorunlu satın alma opsiyonu gibi bir seçenek de söz konusu olabilir. Görüşmeler devam ediyor. Greenwood transferindeki olduğu gibi, yani belki uzun süre bir pazarlık yapacak. Biliyorsun Marsilya'da ilk etapta 50 milyon eurodan bonservis bedelini açmıştı. 50+5. Fenerbahçe bu transferi 39 milyon euroya bitirmişti. Yine aynı şekilde pazarlıklar devam ediyor. Ama Fenerbahçe bu transferde ciddi ilgileniyor. Burada tabii transferin resmiyete dökebilmek için Fenerbahçe'nin öncelikli olarak elindeki fazlalık yabancı oyuncular.
4: Birazdan konuşacağız onları.
5: Tabii bonservis oyuncu göndermek istiyor. Şu anda önceliği tamamen ona vermiş durumda Fenerbahçe. Oradan elde edeceği gelirle beraber zaten forvet transferi ya da kanatlarda da ve forvette de her iki mevkide oynayabilen bir oyuncu transfer ederek transferi noktalamak istiyor. Birinci elden bilgi, şunu net bir şekilde söyleyeyim. Kalan dönemde Fenerbahçe çok fazla transfer yapmayacak. Ya bir transfer yapacak ya iki transfer
4: yani
5: yapacak.
4: Yani bunu zaten Cihan Kamer de söylemişti.
5: Şöyle söyleyeyim, kanatlarda oynayıp forvet oynayabilen bir isim bir transfer yapabilir ya da hem forvet transferi hem de kanat transferini aynı anda Fenerbahçe gerçekleştirip transferi noktalayacak.
4: Leao ismiyle alakalı Galatasaray'a da önerildiği yönünde haberler çıktı. Galatasaray'da oyuncuyla Fenerbahçe'nin ilgilendiği kadar ciddi bir şekilde ilgileniyor mu abi? Bilgi var mı?
5: Galatasaray'da ilgileniyor ama Fenerbahçe'nin tabii Galatasaray'da oyuncuyu kiralık olarak satın alma gibi bir teklifi söz konusu ifade ediliyor. Galatasaray cephesi de bunu doğruluyor oyuncuyla ilgilendiği konusunda. Fenerbahçe'nin şunu söyleyelim. Fenerbahçe bu oyuncuyla ilgili iki menajere yetki verildi ve bu iki menajer de bir menajer kulüp tarafıyla bir menajer oyuncu cephesiyle görüşmelerini sürdürüyor. Fenerbahçe bu konuda oldukça ciddi.
4: Bir diğer isim de Rashford. Yine kanatlardan ilerliyorum. Rashford'a ilgi ne durumda?
5: Rashford Fenerbahçe'nin ilgi duyduğu bir isimdi. Hatta transfer listesinin ilk sırasında yer alan bir isimdi. Ancak oyuncu Türkiye seçeneğine sıcak bakmıyor. Önceliği Premier Lig'de kalmak ya da Manchester United'da devam etmek. Şu anda Fenerbahçe'nin ısrarlı ilgisi karşısında henüz fitni değiştirmiş değil. Oyuncu kariyerini Avrupa'nın top 5 liginde sürdürmek istiyor. Şu anda Türkiye tekliflerinde kapalı.
4: Moise Kean.
5: Fenerbahçe'nin ilgilendiği oyunculardan bir tanesi. Menajerler tarafından Fenerbahçe'ye önerildi. Fenerbahçe de bu oyuncuyla ilgili görüşmelerini, temaslarını sürdürüyor.
4: Bir de tabii golcü kısmı var. Hala Vedat Muriç'i Fenerbahçe taraftarı izleyemedi. Hani Vedat belki ilk maçta oynayıp bir iki tane üç tane gol atsaydı golcü konusu belki birazcık daha az konuşulurdu ama hala Fenerbahçe'de bir golcü eksiği olduğunu Gornik Zarbze maçında da izlemiş olduk. Watkins ve Girassi isimleri son dönemde, yani zaten aslında transfer sürecinin başından beri çok konuşulan iki isim ama özellikle Girassi konusunda herhalde birazcık daha durum ısındı gibi geliyor bana.
5: Hem Girassi hem Watkins konusunda görüşmeler devam ediyor. Fenerbahçe Watkins konusunda ısrarlı çünkü Watkins aslında Fenerbahçe'nin istediği profile uyan bir isim. Hem kanatlarda forma giyebiliyor. Forvet mevkinde forma giyen bir isim. Dolayısıyla Fenerbahçe Watkins'le ve temsilcisiyle yüz yüze bir görüşme gerçekleştirmeyi planlıyor ve bu görüşmenin ardından da oyuncuyu Fenerbahçe'deki projeye ikna etmeye çalışacak Fenerbahçe. Oyuncunun kulübüyle de Aston Villa'yla da görüşmeler devam ediyor. Aston Villa ilk etapta 40 milyon euro gibi bir bonservis bedeliyle kapıyı açmıştı. Fenerbahçe bu konuda da pazarlıklarla bu rakamı daha aşağıya çekmeyi hedefliyor. Fenerbahçe'nin ilgilendiği ve ısrarla aslında İsmail Kartal'ın da beğendiği ve onun da kadroda görmek istediği bir isim Watkins. Burada Watkins'le yapılacak yüz yüze görüşmenin ardından aslında transfer biraz daha şekillenecek. Girassi için ise biraz daha beklemede Fenerbahçe. Çünkü henüz daha net kararını vermiş değil. Çünkü yönetim şu aşamada dediğim gibi ya kanatlarda da forma giyebilen bir isim artı ya da sadece Cirasi gibi Vedat Muriç profilinde ölen bir oyuncu mu transfer edeceğiz? Bu konuda karar verecek. Cirasi için de beklemede olduğunu ifade edebilirim Fenerbahçe'nin. Yani vazgeçilmiş bir durum yok. Fenerbahçe Cirasi için Borussia Dortmund'la da görüşmelerini sürdürüyor. Burada da Borussia Dortmund ilk etapta Fenerbahçe hem oyuncuyla hem kulübüyle anlaşma sağlamıştı ama bonservis beklentisi 40 milyon euroydu. Bu rakam 25 milyon euro seviyelerine kadar çekilirse Fenerbahçe bu transferi gerçekleştirme yolunda adımını atacaktır.
4: Kontenjan konusuna geleceğim ama konuyu şuradan bağlamak isterim. İsmail Hoca basın toplantısında öyle bir cümle kurdu ki bu da doğal olarak kamuoyunda çok fazla ses getirdi. Özellikle Galatasaray tarafında ne oldu? Fenerbahçe'ye haber mi verdiniz? Söz mü verdiniz diye Türkiye Futbol Federasyonu'nu etiketleyen paylaşımlar çok fazla gördük. İsmail Hoca dedi ki Fred takımda kalacak. Sonrasında karşısına bir cevap verildiğinde de hani nasıl kalacak hocam bu kadar kontenjan var dendiğinde de belki kural değişir dedi. Birazcık da kendinden emin bir şekilde söyledi İsmail Hoca bunu. İstersen bir TFF tarafıyla başlayalım. Kuralın değişmesini bekliyor musun abi?
5: Şimdi tabii burada Türkiye Futbol Federasyonu karar verecek ama Fenerbahçe'nin beklentisi hani kuralın 12 artı 2 şeklinde değişmesi. 12 artı 2 şeklinde değişmesi artı 4 yabancı kurulandaki yaş sınırında biraz daha artır şey yapılması. Belli bir seviye çıkması. Yani eğer Fenerbahçe'nin istediği şekilde olursa Osterwolde de bu isteyen kurala uymuş olacak.
4: Greenwood uyar mı?
5: Greenwood da aynı şekilde uymayacak. Hem Osterwolde hem Greenwood kurala uymuş olacak. Hani 12 artı 2'de evet Fenerbahçe 12 artı 2 istiyor. Aynı zamanda o artı 4 kurandaki yaş sınırında
4: birazcık daha büyütülmesini istiyor.
5: Ve bu şekilde Fenerbahçe'nin istediği şekilde olursa hem Osterwolde hem Greenwood uyuyor. Tabii federasyon kanadından ise kuralın kesin değişmeyeceği yönünde bilgiler servis ediliyor. Diğer taraftan Galatasaray evet buna ilk başta sıcaktı ama Galatasaray da bununla ilgili hani bir transfer de yaptı. Dolayısıyla bu süreçten sonra Galatasaray buna nasıl tepki verir onu da bekleyip görmek lazım. Fenerbahçe'nin ise resmi bir girişimi var. Federasyonda bu konuda yabancı kuralının değişmesini istiyor. Tabii yabancı kuralı değişmezse yani ne kadar İsmail Kartal, Fred ve Osterwolde de kalacak açıklamasını yapsa da ben hem Fred'in hem Osterwolde'nin ayrılma ihtimalini yüksek olarak görüyorum. Teknik direktör İsmail Kartal şu aşamada Asensio'yu mesela hani hep neden yedek soyunduruyor? Yedek soyundurdu bu konuda tartışmalar oldu. Özellikle maç öncesi Asensio'nun henüz istenilen fizik kondisyon seviyesinde olmadığını, hazır olmadığını söylemişti Sayın İsmail Kartal. Ama Asensio da sosyal medya hesabından hazırım paylaşımı yapmıştı. Bu da tartışmaları da beraberinde getirmişti. Daha sonra maç sonrası yaptığı açıklamada ise İsmail Kartal Asensio ile görüştüğünü, Asensio'nun
4: %100 hazırım
5: dediğini ve %70 hazır olduğunu ve %100 hazır olduğunu da kendisi oynatacağını dile getirmişti. Zaman zaman birbiriyle çelişen açıklamalar görüyoruz İsmail Hoca'dan. İsmail Hoca'nın biraz daha dikkat etmesi gerekiyor bu noktalarda. Çünkü aynı açıklamada bu kez Semedo'yla yaptığı görüşmeyi anlatıyor. Semedo'nun 4 gün önce kampa katıldığını ve Semedo'yla görüştüğünde %100 hazır olduğunu dile getirince kendisini oynattığını söylemişti. Yani bir futbolcu %100 hazırım diyor.
4: Birine inanıyorsunuz, birine inanmıyorsunuz.
5: Diğerinde tabii oradan sakatlıktan çıkması, o Asensio'nun ciddi bir sakatlığı vardı. Sakatlıktan çıkması, hocanın tabii antrenman performansı, maç performansı mutlaka değerlendirecektir. Hocanın kararlılığına saygı duymak lazım. Ama diğer taraftan bu açıklamalar da tartışmaları beraberinde getiriyor. İsmail Hoca'nın açıklama yaparken biraz daha tartışmalara meyil verecek açıklamalardan uzak durması gerektiğini düşünüyorum. Ben de tartışmaya yol açacak bir açıklama yapmamak için özen gösteriyorum. Çünkü daha önce biliyorsun bir Asensio ile ilgili bir...
4: Evet sen bir mutsuz demiştin. Vallahi şöyle söyleyeyim ama sana senin haberinle bağdaştırırım mı bağdaştırmayayım mı bilmiyorum ama Gornik Zarbize maçında Asensio'nun ben televizyondan izleyen birisi olarak beden dili bana çok da sıcak gelmedi. Mutlu gibi gelmedi.
5: Avusturya kampı maçından çıkarken yaptığı tepki de ortadaydı.
4: Evet.
5: Sözlerimi dikkatli seçmeye özen gösteriyorum. Hani
4: ne de sen işleyecekler abi söyle.
5: Sonra İsmail Hoca'nın şu aşamada Fred'i de Talişka'yı da Asensio'nun önünde görüyor performans olarak. O yüzden Asensio'yu aslında yedek oyuncu. Çünkü oyun sistemine Fred'in daha uygun olduğunu düşünüyor hoca. İsmail Hoca ne yapıyor? Önde oynatmaya çalışıyor. Önde 30 metrede oynatayım işte baskılı oyunu oynatmaya çalışıyor. Ve dolayısıyla Fred'in bu aşamada kendi oyun stiline, kendi oyun karakterine daha uygun olduğunu düşünüyor. Ama ben tam tersi düşüncedeyim. Asensio'nun bu takım için vazgeçilmez, hücum anlamında vazgeçilmez olduğunu düşünüyorum. Çünkü nedir? Zaten burada sen yeni sezonda rakiplerle oynarken, rakiplerin birçoğu zaten sana kapanacak. Hani kapalı oynayacak, kapalı defans. Bak Gornik Zabze maçında gördük. Gornik Zabze maçında Fenerbahçe, rakip tamamen oyunu kapandı. Sen %80'e %20 toplu oynama üstünlüğüyle oynadın. Ama rakibi açamadın. Asensio gibi isimlerin, yıldız isimlerin orada kadroda olması veya oyunda olması, o orada sana Asensio lazım olacak. Bu doğrultuda bunu söyleyebilirim. Ama hocanın ben bir bir önceki yayında Asensio mutsuz gibi gözüküyor ama o yönetimin ve teknik yetenin sapma gibi bir düşüncesinin kesin olarak olmadığını vurgulamıştı ve Asensio da Fenerbahçe'nin hücum hattında en önemli isim olacak yeni sezonda. Rövanş maçında ben Asensio'yu ilk 11'de göreceğimizi düşünüyorum. Her ne kadar İsmail Kartal, Fred ve Osterwold'e kalacak dese de yabancı kontenjanın nedeniyle ayrılacak oyuncular arasında ben Fred Osterwold'e de görüyorum. Burada Fred Osterwold'e yollar açacaktı. Biz şimdi yabancı oyuncular alarak şimdi Fenerbahçe'nin saydığımız zaman 23 tane yabancı oyuncusu var. Artı 4 kuralına uymayan 7 tane yabancı oyuncusu var. Yabancı oyuncu kuralının değişmediğini varsaydığımızda 7 tane oyuncuyla Fenerbahçe hiç transfer yapmasa yollarını ayıracak. Ya bu 7 oyuncudan 5 tanesini net sayabiliyoruz. Kim bunlar? Diego Carlos, Divakovic,
4: Amrabat,
5: Beka, Musaba. 5 tanesini saydık ama geriye kalan 2 tane daha yabancı oyuncu var. Kimler gidecek? Bu oyuncular arasında baktığım zaman Osterwold'e, Fred ve Talisca. Bu üçlüden 2 tanesi gidecek. Eğer bir forvet transferi yaparsa belki Talisca'yı da gönderecek Fenerbahçe. Talisca ayrılmak istemiyor. Burada Fenerbahçe'nin mutlu olduğunu dile getiriyor. Ama diğer taraftan Talisca ile de bir ayrılık olursa sürpriz olmaz. Çünkü neden? Şimdi Fenerbahçe'nin ilk 11'ini saydığımızda kanatta, sağ kanatta kim var?
4: Greenwood
5: var. Sol kanada belki bir kanat forvet
4: transferi. Hani Leao diyelim.
5: Leao transferi. Forvet'te yani. Vedat Muriç var. 10 numarada Asensio'nun olduğu bir senaryoda Talisca'ya
4: yer kalmıyor.
5: İlk 11'de yer kalmıyor. Ve transfer olduğunda da belki de burada ayrılacak oyuncular arasında ismi geçecek.
4: Hani belki
5: Fenerbahçe neden 12+2 istiyor? Zaten 12+2 istemesinin en büyük nedenlerinden işte 12 eğer istediği şekilde bir şey olursa işte Osterwalde'nin Greenwood'un da bu kurala uyduğunu göz önünde bulundurduğumuzda daha eli rahat olacak Fenerbahçe'nin.
4: Yani Talisca belki şey konusunda ikna edilebilir diye düşünüyorum. Ya bu arada şimdi tabii biz ilk 11'i kendi kafamızda bir şekilde planlıyoruz da arkalarında kim var? Asensio diyoruz. Bakalım İsmail Hoca Asensio'yu tercih edecek mi? Belki Talisca'yla.
5: Yani Asensio'yu tercih etmeyecek de kimi tercih edecek?
4: Yani. Abi yani bilemiyorum ki İsmail Hoca
5: o zaman bu çok sene. Yani bir kere kafadan zaten bu tartışmayı açmak çok doğru.
4: Mesela sence İrfan Can Kahveci Gornik Zarbize maçında 80 dakika süre aldı. Hazır bir görüntü verdi mi sana?
5: İstekliydi arzuluydu
4: ve gayretliydi. Yani, kesinlikle katılıyorum. Ama hazır iyiydi. Bir şey verdi
5: ama
4: mi?
5: Ama yani şöyle söyleyeyim. İrfan Can Kahveci rotasyon oyuncusu olacak zaten.
4: İşte mesela onu diyorum, anladın mı? Hani mesela Asensio'yu hazır görmüyor İsmail Hoca. Senin aslında dediğin çelişkilere örneklerden birisi bu. Ama mesela İrfan Can Kahveci'yi hazır görmüş ki 80 dakika sahada tutuyor. Yani bunlar çok tartışmaya sebebiyet verir. Şimdi biz de bunu konuşunca bize de kızıyorlar.
5: Oğuz Aydın'ı değerlendirebilirdin. Musaba'yı değerlendirebilirdin. Yedek kulübesinden.
4: Ya Greenwood'u daha erken de sokabilirdin ya.
5: Greenwood hani çünkü şunu söyleyeyim. Greenwood'a hak verebilirim. Çünkü Greenwood daha yeni gelmişti. Takımla birlikte çok fazla antrenman yapmamıştı. Ha, oyuncuyu riske etmemek, yani sakatlık riskine karşı korumak adına oyuncuyu saklayabilirsin. Çünkü oyuncu İngiltere milli takımında da yer almadığı için yani tatilden geldi. Yani sonuçta çok fazla. Yani bu oyuncuyu oynatmamaya hak buldum ama bir Oğuz Aydın, bir Musaba'yı değerlendirebilirdin. Zaten rakibin çok fazla senin üzerine gelmiyor. Topla oynama üstünlüğü senin elinde. Ve burada hücum anlamında takıma katkı sağlayacak isimlere şeyi atabilirdin.
4: Şeyi de soralım abi. Ake ilk yarı bitince oyundan çıktı. Ciddi bir sakatlık durumu vesaire bir şey var mı?
5: Ciddi bir sıkıntısı yok Ake'nin. Rövanşa hazır olacak. Kasında bir ağrı hissetmişti. Yapılan kontrollerde ağrının yani bu sakatlığının ciddi olmadığı vurgulandı. Ve rövanş mücadelesinde hazır olacak. Bireysel olarak çalışmalarını sürdürüyor. Birkaç gün içerisinde, hafta içerisinde takıma dahil olacaktır.
4: Peki abi Vedat Muriç'in sakatlığı ne durumda? O iyiye gidiyor mu?
5: Vedat Muriç sakatlığı iyiye gidiyor. Sağ çalışmalarına başladı. Hafta içerisinde takımla birlikte çalışmalara başlar. Ondan sonraki süreçte de ligin ilk mücadelesinde takıma dahil olur Vedat Muriç. Onun da şanssızlığı işte kamp sürecinde yaşadığı sakatlıktı. Lisansı çıkartıldı. Dolayısıyla dediğim gibi ilk resmi mücadelede bundan sonraki Gornik Zarbize maçının ardındaki ilk resmi mücadelede Vedat Muriç sahada olur. Zaten Vedat Muriç oynamaya başladığında da Fenerbahçe forvet hattında Vedat oynar.
4: Aziz Başkan nasıl bakıyor bu gidecek oyuncular konusuna? Fred'e, Talisca'ya, Osterwold'e. Şimdi İsmail Hoca anladık, tamam yani artık. Yedi cihan duydu, Fred'i istiyor ama Aziz Başkan nasıl bakıyor?
5: Burada kararı verecek olan teknik heyettir. Teknik heyette tabii yapılacak görüşmelerin ardından bir karar verecek. Ama bazı oyuncularla istemeyerek de olsa yollar ayrılabilir. Fred'in düşüncesi çocukluk hayali olan Atletico Mineiro'da forma giymek. Atletico Mineiro'da Fenerbahçe'nin Fred'le ilgili vereceği kararı bekliyor. Tabii onlar da Fenerbahçe'nin yabancı kontenjanının dolu olduğunu, dolayısıyla bu oyuncularla yoldan ayırmak zorunda olduğunu bildiği için bonservis bedeli ödemek istemiyor. Fenerbahçe ise oyuncusunu bedelsiz bırakmak istemiyor. Sadece Atletico Mineiro değil, Flamengo kulübü de Fred'i istiyor. Tabii Fenerbahçe'nin de yönetimin de aslında ilk planlarında Fred'le yollar ayırmak vardı ama İsmail Kartal kalsın dediği için Fred şu anda Gornik Zarbize maçında sahaya çıktı. Yoksa Fenerbahçe gelen teklifleri değerlendirmeyi düşünüyordu. Ama Fenerbahçe'nin kadro planlamasında, yönetimin kadro planlamasında ben Fred'in halen ayrılacak oyuncular arasında ilk sırada yer aldığını söyleyeyim. Yani yabancı oyuncu takviyeleri geldikten sonra Fred'le yollar ayrılacaktır.
4: Ederson kalacak mı?
5: Fenerbahçe'nin bir kaleci arayışı yok.
4: Yok.
5: Onu net şekilde söyleyeyim. Ederson'la Fenerbahçe yola devam edecek. Aziz Yıldırım da Ederson'la bir görüşme gerçekleştirdi. Ona güvendiğini, inandığını dile getirdi. Ve oyuncunun takımda kalacağını söyleyebilirim. Çünkü Fenerbahçe eğer Ederson'un ayrılış durumu söz konusu olsaydı bir kaleci arayışı da olurdu. Bir kaleci arayışı kesin yok. Ederson'la yola devam edecek. Bir Ederson. İki Nathan Ake, Şikrinyar. Üç tane yabancı etti. Gendouzi, Kante. Kante de kalacak. Beş. Önden de Asensio. Altı. Greenwood. Yedi. Vedat Muriç.
4: Sekiz.
5: Ondan sonra artık ikiyi tamamlarsınız. Archie Brown işte artı dört kuralını uyuyabiliyor. Nene'ye gelen teklifler değerlendirecektir. Fenerbahçe Nene'yi.
4: Var mı teklif?
5: Yani şimdi sakatlık süreci olmasaydı yani kasık fıtığından ameliyat olmuştu. Aslında oyuncunun da burada biraz oyuncunun da suçu var. Bu kadar geç dönmesi. Yani
4: kendi çünkü gitmeyi tercih etmiş.
5: Kendi şeyini tercih etti. Yani şimdi burada sürecin uzattı. Yani 8 ile 10 hafta arasında sahalar dönmesi bekleniyor. Operasyon geçirdi. Çünkü operasyonu biraz ağır geçti. Şimdi oyuncu halen bireysel çalışıyor. Halen takımla birlikte çalışmalara başlamadı. Dolayısıyla onun o operasyonu, onun aslında gelen teklifleri de yani biraz süreci, transfer sürecini sekteye uğrattı. Şerif için gelen teklifler var. Önümüzdeki süreçte Şerif'le ilgili gelen tekliflere Fenerbahçe bir değerlendirme olabilir. Değerlendirebilir. Kiralık olarak başka takıma transfer söz konusu olabilir. Çünkü forvet mevkine bir transfer yapılması planlanıyor. Diğer taraftan hem Türkiye içerisinden yerli bir forvet arayışı var Fenerbahçe'nin. Bertu ismi gündemde Başakşehir'den ama Başakşehir'in yüksek bir bonservis bedeli talebi vardı. Henüz bu talebi de tabii Fenerbahçe çok yüksek bulduğu için bu transferde biraz geri adım attı. Yine ayrılacak oyuncular arasında, yerli oyuncular arasında söylemiş. Cengiz Ünder aslında sezona iyi başlamıştı. Fit de gelmişti. Hazırlık maçlarında da iyi performans ortaya koymuştu. Ama diğer taraftan tabii İsmail Hoca'nın onu şeyden çıkarması, UEFA listesinden çıkarması tabii oyuncu cephesinde de biraz moral bozukluğu yaşattı. Ve diğer taraftan Cengiz'in ayrılmak istediği ne yönünde bir bilgi var. Cengiz için yurt dışından Torino'nun bir talebi var. Torino Cengiz'i transfer etmek istiyor. Ama az önce söylediğim gibi oyuncu bonservissiz ayrılmak istiyor. Torino kulübü de Cengiz'in durumunu yakından takip ettiğini söyleyebiliriz. Yani Cengiz tekrar yurt dışında kariyerini sürdürme gibi bir düşüncesi var. Eğer Fenerbahçe transferine izin verirse. Ekleyebileceğimiz başka bir
4: varsa
5: şey.
4: Varsa eklemek istediğin son şey sözlerini alalım.
5: Söyleyeyim. Kante ile ilgili söylemiştim. Kante kalacak.
4: Önemli. Bu bence Fenerbahçe taraftarını rahatlatan bir haber. Kante... Çünkü Kante gidecek diye ya da gider diye endişe duyan taraftarlar da var.
5: Orta saha üçlüsünün ideal orta saha üçlüsü Gendouzi, Kante, Asensio üçlüsü olarak düşünülüyor. Onu söyleyeyim. Fenerbahçe yönetiminin bir de şöyle bir tavrı var. Her ne kadar Fenerbahçe yabancı kontenjanı dolu olsa da kadro planlamasında düşünülmeyen isimlerin ve isteyen kulüpler işte burada Fenerbahçe'nin elinin zayıf olduğunu düşünerek beklentilerin daha az bir bonservis bedeli teklifinde bulunuyor. Ya da oyuncuları bedelsiz kadroya katmak istiyor. Ama Fenerbahçe yönetiminin tavrı net. Hem oyunculara hem de oyuncuları isteyen kulüplere şunu net bir şekilde söylüyor. Ben oyuncularımı bedelsiz göndermem. Oyuncuların değeri noktasında bir bonservis teklifi gelirse bu teklifle değerlendirin. Yoksa transfer döneminin sonuna kadar bu oyuncular benimle birlikte çalışmaya devam eder. Ondan sonraki gelen teklifleri değerlendiririz düşüncesinde Fenerbahçe. Yani elindeki oyuncuları böyle yok pahasına elden çıkarmayı kesin düşünmüyor. Onlardan elde edecek bonservis gelirini yine transfer bütçesinde yer açmak ve maaş bütçesini yer açmak anlamında kullanmayı planlıyor Fenerbahçe yönetimi. 1 Ağustos itibariyle de bir Yüksek Divan Kurulu toplantısı var Fenerbahçe'de. Aslında o Yüksek Divan Kurulu toplantısı çok önemli Fenerbahçe adına. Sayın Aziz Yıldırım'ın Yüksek Divan Kurulu toplantısında kulübün mali durumuyla ilgili net açıklamalar yapmasını bekliyoruz. Aslında belki çok sert bir açıklama olacaktı. Geçmiş yönetimlere dair bir sert açıklama olabilirdi ama bu açıklamaların biraz daha yumuşak olacak. Ama Sayın Aziz Yıldırım'ın kulübün mali durumuyla ve borcuyla ilgili net açıklamalar yapılacağını söyleyebilirim ve bu doğrultuda da aslında ilerleyen dönemde bu Yüksek Divan Kurulu toplantısı sonrası konuşacak çok daha fazla şeyler olacak. Bu da ama bu mali durumla ilgili olacak. Statla ilgili izinler alındı yönünde bilgiler var. Bununla ilgili de yakında çalışmalar var. Fizibilite çalışmaları Maltepe arazisiyle ilgili devam ediyor. Can Bartu Tren sisteminde yenileme çalışmaları yapıldı. Aslında şu da çok önemli. Can Bartu tesislerindeki eski fotoğraflarla yeni fotoğrafları gördüğünüzde aslında insanın gerçekten şunu sorası geliyor. Orada hiç mi bir çalışma yapılmadı? Çünkü şu anda Aziz Yıldırım yönetimi göreve geldikten sonra ilk işi Can Bartu tesislerinde yeni renovasyon işlemleri yapmaktı. Yataklar değiştirildi. Oyuncuların kaldığı odalarda düzenlemeler yapıldı. Ve bu süreç çok kısa süre içerisinde, 15 gün gibi bir süreç içerisinde yapıldı. Yönetim şunu, yani hiç mi diyor insanlar, hani oraya gittiği zaman bir yönetici, eski yöneticiler hiç mi o ortamı görmedi veya bu ortam nedeniyle neden bir tepki vermedi veya neden bir yenileme çalışması yapılmadı diye tepkilerini de dile getiriyorlar.
4: İrfan abi teşekkür ediyorum. Ağzına sağlık. Bir sonraki programda görüşmek üzere diyelim. Hoşçakalın.
6: Radyo Go. Türkiye'nin en genç spor radyosu.
7: Bu bir tekrar yayındır. Bu programda ürün yerleştirme bulunmaktadır.
8: Can Genç'le Dakika Skor devam ediyor.
9: Evet, maç sonu yayınına hepiniz hoş geldiniz. Beşiktaş mutlu ayrılıyor. Midtjylland önünde kazanıyoruz 1-0'la. Biz de tabii ki mutluyuz. Keyfimiz yerinde ama iki tane çok değerli konuğum olacak. Emre Eren bizlerle beraber. Emre abi hoş geldin.
10: Hoş buldum sevgili Can. İyi yayınlar diliyorum.
9: Çok çok teşekkürler abi. Tabii ki 90 dakikanın önce genel sorusunu soracağım. Sonra tabii ki spesifik özel sorularım olacak ama bugünkü 90 dakikada Beşiktaş'ı nasıl değerlendirir Emre Eren?
10: Vallahi bugünkü 90 dakika benim beklediğim gibi. Yani biz maç öncesinde bazı arkadaşlarla da konuşmuştuk bunu. Ben Beşiktaş'tan baskılı oyun, kenar beklerin hata katıldığı çok değerli, önemli Vincenzo Italiano oyununu bekliyordum ve bunu gerçekleştirdiği için öncelikle tebrik ediyorum. Teknik direktörden başlamak istiyorum. Doğru oyuncularla doğru oyun planı koyduğunuz takdirde doğru işler yapabiliyorsunuz. Yani bu aslında çok zor bir şey değil ve teknik direktör Vincenzo Italiano bunun için transfer edildi Beşiktaş takımına. Bir kere öncelikle Orkun Kökçü'yü tebrik etmem lazım. Çünkü dümene geçti ve gerçekten gemiyi çok doğru bir şekilde yönlendirdi. O kaptan olduğunu çok net bir şekilde bize hissettirdi. Çok da güzel bir gol attı. İkiyi de atabilir miydi? Atabilirdi. Çok da iyi olurdu ikiyi atsaydı ama tabii 1-0 da bizim için değerli ve önemli. Rakibin 10 kişi kalması tabii savunma anlamında rakibi çok daha öne attı. Çok fazla kontra yapmak istemediler. Oyunun içinde kalmak istediler. Skor onlar için de bence yeterliydi. Çünkü 10 kişi kalan bir takımın 1-0'ın daha üzerinde bir skor alsalardı ikinci maça çok sıkıntı yaratabilirdi onlar adına. Ama baktığımız zaman bugün bir oyun vardı. Bugün bir tempo vardı. Bugün bir enerji vardı. Bugün bir Beşiktaş'ın silkeleniş günü gibi gördüm ben. Tabii Beşiktaş'ın çok değerli transferlere ihtiyacı var mı? Bunlar kesinlikle var. Bunları da konuşacağız ama maç geneline baktığımız zaman bir yandan da çok üzüntülüyüm. Onu söylemek istiyorum. Üzüntümün sebebi de gerçekten tarihi bir farkı kaçırdık bugün. Yani ilk yarı olay tanda iki tane net. İkinci yarı bir tane Semih'in çok neti vardı. 4 olabilirdi. Çok iyi bir vuruş vardı Orkun Kökçü'den olmadı. Semih'in bir vuruşu daha vardı. Kalecinin kurtardığı bir top vardı. Çerni ile girdiğimiz iki tane pozisyon vardı. Yani bugün Beşiktaş üretmekte çok doğru işler yaptı ama sonuca çok fazla dayalı bir oyun oynayamadı. Onu söylemek lazım ama camia bence bugün itibariyle başkana biraz daha baskı yapacaktır. Muhammed Salah'la ilgili, Vlahovic'le ilgili ve bir tane stoperle ilgili mutlaka bunları yapacaktır ama Beşiktaş'ın gerçekten doğru yolda olduğunu bugünkü 90 dakikada çok net bir şekilde gördük
9: çok
10: sevgili
9: Can. Çok çok uzun net abi, %100.
10: Uzun zamandır da Beşiktaş'tan böyle bir performans beklemiyorduk. Demek ki Çerni ile yapılabiliyormuş. O baskı yapılabiliyormuş. Demek ki Çerni ile 90 dakika oyunun içinde kalınabiliyormuş. Yani bunları yapabiliyormuş Beşiktaş takımı. Ve Vincenzo Italiano bunu çok net bir şekilde gösterdi. Ben öncelikle teknik direktör ve oyuncuları, daha sonra da büyük Beşiktaş taraftarını kutluyorum ama tabii ki biraz daha skor bizim lehimize, yani 2-0, 3-0, 4-0 olabilecek bir maçtı. Olsaydı çok daha değerli olurdu. Turu geçtik diyebilirdik ama tabii ikinci maç için biraz daha temkinli olmak lazım. biraz daha orta sahada çok doğru işler yapmak lazım. Biraz daha girdiğimiz pozisyonları değerlendirmek lazım diye düşünüyorum.
9: %100 katılırım abi. Yani bugünün hakkı belki 3 belki 4'tü. 1-0'dan dolayı biraz yani tabii ki bir sevinç var galibiyet dolayısıyla, oyun dolayısıyla hepimizde var ama hakikaten hakkı bu maçın 3-4'tü. Ya şunu sormak istiyorum abi, yani tabii ki 11'e 11'lik dilim. Yani ilk 15 dakikada da Beşiktaş'ı iyi gördük. Yani şunu da soracağım aslında. 11'e 10 dilimde Beşiktaş'ın bek oyuncularının gerçekten ceza sahası içinde sürekli konumlandığını gördüm Emre abi. Yani biz bunu sadece 11'e 10 olduğu için mi böyle olacağını düşünmeliyiz, yoksa Vincenzo Italiano oyunu gerçekten hep bu tip talepkar, her zaman hücumda 3-2-5'leri görebileceğimiz, yani iki bek oyuncusunda her zaman kutunun içine doğru yöneldiği bir oyun mu izleyeceğiz? Kesinlikle, bu görkemli oyunu kesinlikle görecek miyiz abi?
10: Tespit çok doğru. Bence Vincenzo Italiano'nun en büyük oyun modellerinden birinin de iki bekin çok ciddi bir şekilde atağa katılması. Hatta Murillo zaman zaman ikinci santrofor gibi, soldan gelen ataklarda ikinci santrofor gibi ceza alanının işine girdi. Bu pozisyonları da değerlendirmeye çalıştı. Hı. Önemli işler yaptığını düşünüyorum. Biz özellikle Anadolu maçlarında, içeride oynanan maçlarda bu pozisyonları çok sık bir şekilde göreceğiz. Tabii ki bu oyun biraz riskli oyun. Onu söylemek lazım. Yani evet, iki bekini çıkartıyorsun. Çok 7 tane 8 tane hücumcuyla birlikte gol aramaya çalışıyorsun ama dönen toplar ve o kırılma noktaları da Beşiktaş için çok değerli ve önemli olacak. Ama Beşiktaş bence çok doğru çalışıyor. İyi çalışıyor. Yani orta saha kurgusunu çok doğru bir şekilde hazırlamış. Bir kere Salih'e de bir parantez açarak onu kutlamak istiyorum. %100. Gerçekten bugünün en başarılı oyuncularından biriydi.
9: Kesinlikle.
10: Beşiktaş çok doğru yolda Can. Doğru yolda ama tabii ki bu oyuncuların motivasyonunun yükselmesinin en büyük sebebi de galibiyetler olacaktır. Yani seri galibiyetler Beşiktaş'ın o özgüvenini de tavana çıkartacaktır. O yeni gelecek transferlerle birlikte

0: Ondan sonra bu yorumları yapmak istemiyorum ama Vincenzo İtalyano oyunlarını bildiğim için bambaşka bir Beşiktaş kurgusu ortaya çıkabilecek. Evet, bugün şunu diyemeyiz. Beşiktaş evet şampiyonluğun en büyük adayıdır diyemeyiz ama Beşiktaş bu sene özelinde çok değerli ve önemli bir oyun oynayacak. Onu taraftarına bugün hissettirdi.
1: Kesin katılırım abi. Yeni transferleri sormak istiyorum. Salih konusunu açtın abi. Ben de burada tabii ki Orkun'u hariç tutarak tabii ki gol attı ama Salih maçın adamı ilan etmiştim ama bütün yeni transferleri sormak istiyorum. Nübel, Salih ve aynı zamanda İlhan Fakılı'nın yorumunu bir bir almak isterim abi senden. Tabii. Çünkü ilk kez bir resmi maçta Beşiktaş formasıyla gördük oyuncuları.
0: Yani Nübel'in zaten çok kaliteli, çok değerli ve Alman milli takım kalecisi olduğunu söylemiştik. Beşiktaş takımına da katkı sağlayacağını çok net söylemiştik. Yani bu doğru bir transfer olduğunu, bunu çok konuşmuştuk, günlerce konuşmuştuk. Bugün de 75-80 arasında bir tane karşı karşıya pozisyonda çok net bir kurtarış. Bence Nübel'in ne kadar kaliteli oyuncu, ne kadar kaliteli bir kaleci olduğunu da ispatıdır. İyi oynadı, önemli bir kaleci ve Beşiktaş'a iş yapacak. İlhan Fakıllı, ben bugün ondan biraz daha performans beklerdim. Yani o gol yollarında, o üçüncü bölgedeki o asistlerini, o ikiye birlerinde çok alamadı önünü ama İlhan bence çok önemli bir tamamlayıcı bir oyun olacak. Önümüzdeki yıllarda da Beşiktaş takımına çok büyük hizmetlerde bulunabilir. Onu söyleyeyim. Fransa 2. liginden Clermont'tan geldi. Önemli işler yaptı. Değerli bir oyuncu. Zamanı var ama çok kötü de diyemem. Orta sınıf bir oyun oynadı bugün ama tabii ilk maçlar her zaman zor olur böyle oyuncular için. Genç oyuncular için zor olur. Ama İlhan bence Beşiktaş'ın önümüzdeki yıllarda en önemli oyuncularından biri olacak. Zaman zaman da Beşiktaş'a o katkı sağlayacağı bölümlerde gelecek. Onu da söylemek istiyorum.
1: Tabii abi, yani ister istemez biraz da savunma kurgusunu konuşmak istiyorum. Çünkü normal şartlarda çok büyük bir yatırım yapılmış bir Agbadu var. Bugün yedek kulübesindeydi. Sonradan oyuna girdi. Calo Emirhan ikilisini izledik. Efendim abi?
0: Hazır değilmiş ama.
1: Tamam, bu çok çok önemli bir bilgiydi.
0: Geç geldiği için Dünya Kupası'ndan çok fazla yükleme yapıldığı için bu maça hazır olmadığı söylendi. O yüzden kenarda bekletildi, o yüzden söylendi. Ama baktığımız zaman iki tane stopere de bugün hem Jalo hem Emirhan bugün bence başarıyla başarılı bir 90 dakika geçirdiler. Çok iyi bir futbol oynadılar ve savunmada hiçbir hata yapmadılar. Onları da kutlamak lazım. Tabii oyunun son bölümlerinde Jalo'nun bir sakatlığı.
1: Ciddi gibi miydi abi? Girmesi. Sen nasıl yorumlarsın?
0: Nasıl?
1: İlk gördüğün tarafta Emre abi ciddi gibi mi gördün sakatlığı yoksa
0: tedbir amaçlı mı? Yok, ben ciddi bir sakatlık olduğunu düşünmüyorum. Şut attı bir tane. Sert bir şut attı. O pozisyondan sonra dizinde ufak bir ağrı oldu ama ben çok ciddi bir sakatlığı olduğunu düşünmüyorum. Çünkü sedyeyle çıkmadı. Yürüye yürüye çıktı. Yani orada çok ciddi bir şey olacağını düşünmüyorum ama inşallah önümüzdeki hafta yetişir.
1: Peki ya, tabii ki bu takıma yani Trossard transfer edildi ve Trossard bu takıma bu oyun kurgusunda tam olarak ne katar abi? Bunu da sormak istiyorum tabii ki.
0: Vallahi Trossard çok değerli ve önemli bir oyuncu. Yani Belçika'da sis getirmiş. Arsenal'da 4 yıldır oynuyor. Daha öncesinde Brighton'da çok önemli işler yapmış. Çok değerli bir oyuncu. Yani bu oyuncu Beşiktaş'a çok büyük katkılar sağlayacak ama biraz Muhammed Salah'ın gölgesinde kaldı o imza töreni. Bence Beşiktaş'a çok faydalı ve yararlı bir kenar oyuncusu olduğunu herkes biliyor. Tabii Beşiktaş'ın sadece Trossard'la alakalı değil. Burada gelebilecek önemli bir santrofor ve Muhammed Salah'la birlikte bence çok değerli bir kadroya sahip olabileceğini ve bu oyunculardan çok ciddi bir manada etki alacağını düşünenlerdenim, onu söyleyeyim. Peki, bence çok değerli ve önemli bir oyuncu.
1: Peki şunu da sormak istiyorum, yani kimi Beşiktaş'ı çok yakından takip eden kişilerden duyduğum üzere yani hücum hattı haricinde bir tane net bir orta saha ve bir tane sol stoper lazım cümlesini duyuyorum. Ne tarz oyuncular gerekir? Bugün en iyi oynanan oyunlardan bir tanesi olmasına rağmen bu iki bölgeye hangi profil oyuncu gerekir veyahut da kulüp içinde ya da camia içinde bizim çok fazla oyuncumuz var gerekmez mi diye düşünen taraftasın, ne düşünüyorsun abi?
0: Kesinlikle gerekli, bir maç bizi kandırmasın. Oyuncular bize çok lazım, özellikle sol stoper bize çok lazım. Lusumi ile ilgileniyor Beşiktaş, biliyorsun. Lusumi de Bologna'da önemli bir stoper olduğunu herkese ispatladı. Hocanın da çok istediği bir oyuncu ama 25 milyon euroya yakın bir bonservis bedeli var. Beşiktaş 12'lere 13'lere çıkabileceğini söylüyor ama bu transfer olur mu olmaz mı onu da bilmiyorum ama o bölgeye bence sol stoper olarak Pereira var. Leo Pereira Fluminense'de 30 yaşında, o da lider özellikle bir stoper. O da iyi, önemli bir stoper, ama bu ikiliden birinin mutlaka Beşiktaş formasını giymesi Beşiktaşları çok umutlandıracaktır. Savunma anlamında da Beşiktaş'ı çok doğru bir yola sokacaktır.
1: Peki orta alana nasıl bir oyuncu gerekir eğer böyle bir transfer yapılacaksa?
0: Orta alana Endidi ile büyük bir ihtimalle yollar ayrılacak. Endidi tarzında o 6 numarayı 6-8'i doğru oynayabilir.

0: Yani Salih'in yanında Salih'e yardımcı olabilecek, zaman zaman ataklara kalkabilecek bir potansiyelli bir oyuncu lazım Beşiktaş takımına. Görüştükleri ve sır gibi sakladıkları orta saha oyuncuları var ama onu net bir şekilde kulüpten, yetkililerden alamadık. İsim alamadık ama bu bölgeye de çok ciddi bir oyuncu transferinde bulunacak Beşiktaş.
1: Peki. Emre abi çok çok teşekkür ederim kıymetli katkılarından dolayı.
0: Ben teşekkür ediyorum. İyi yayınlar diliyorum. Görüşmek dileğiyle.
1: Çok sağ ol abi. Evet. Emre abi bizlerle beraberdi. Tabii ki Beşiktaşlı birçok oyuncu şu anda röportaj alanına geldi. Önce bir Orkun'la başlamak istiyorum. Orkun Kökçü'ye bir gitmek istiyorum ki Orkun bakalım neler söylemiş. Şu an ayarlıyorum tabii ki sesi de.
2: İlk profesyonel golüm de tam aynı bu şekilde. Yani o güzel bir an olmuş. Feyenoord'da ilk takıma çıktığım maçta, kupa maçıydı. Tam buna benzer bir gol. Yani güzel bir an oldu benim.
3: Orkun biraz Vincenzo Italiano'yu sormak istiyorum. Şimdi şu ana kadar işte antrenmanlarda görmüştük, hazırlık maçlarında görmüştük ama sağ kenarında durmayan bir hocadan bahsediyoruz. Sürekli kenardan bir ıslık sesi var. Ona karşı buraya at, buraya git, böyle yap. Takım topsuz oynadı da bu arada bugün bence. Özellikle ilk 45 dakika çok iyi bir oyun oynadı. Nasıl bir hissiyat? Bazı şeylerin planlı olduğunu da hissediyorum. Bazı koşuların, bazı bindirmelerin, hatlar arasındaki oyuncu sayısını biraz onu açıklar mısın?
4: İki kalecinin yani koşu mesafesinden daha çok koştu bence. İki kalecinin koşu mesafesinden daha çok.
2: Basın toplantısında da anlattığım gibi hocanın istekleri çok yani net, belli etti. Antrenman ya maçta da durmadan ıslık çalıyor. Antrenmanı da aynı. Yani ıslık çaldığında herkesin ne yapması lazım onu biliyoruz yani artık. Ama evet dediğim gibi çok istekli, çok hırslı hocamız da. Biz de öyle yani o enerjiyle o bize de yansıyor ve ya bizim için güzel. İnşallah haftaya da güzel bir galibiyetle bir üst tura çıkabiliriz.
4: Orkun bir son olarak şunu da söylemek, Cen soru yoksa saha içinde her pozisyonda Orkun var. İtirazda da, arkadaşlarına topu aktarmada da, pozisyon hazırlamada, gol atmada da. Kenarda da Vincenzo Italiano var. İkiniz sanki benzer karakter oldu gibi Beşiktaş'ta.
2: Evet biraz öyle oldu. Bir de ilk maç yani özlemişim. O yüzden biraz daha ekstraya girdim galiba. Çünkü sesim de biraz kısıldı. Yani özlemişim bu statta oynamayı, takım arkadaşlarımla beraber maça çıkmayı özlemişim. O yüzden biraz daha heyecanlıydım galiba şey olarak. Yani atmosfer de beni biraz etkiledi. Biraz yani ekstraya girdim ama güzel bir isim.
5: Oyun temposu olarak da ama yani şunu da söyleyebilirim. Hakikaten takımın ortalamasının biraz üstünde gözüktü. Üçüncü bölgedeki tüm bağlantılarda, tüm kritik işlerde senin imzan vardı. Gol de dahil olmak üzere. Tebrik ederiz.
2: Teşekkür. O yüzden zaten tatili kısa tuttum. fazla bir şey kaybetmeyeyim diye. Şeyde yakmasını biraz çalıştık. Tamam,
3: çok, çok tebrik ediyoruz Orkun. Elleriniz ayaklarınızda.
4: Tebrikler. Rövanşta başarılar. Görüşmek dileğiyle. Bol şanslar.
5: Bayana sağlık.
3: Görüşürüz.
6: Akşamlar değerli Beşiktaşlılar, hiç açılış yapmıyorum çünkü yanımızda çok özel bir konuk var, Salih Özcan var. Salih tebrik ederim.
7: Teşekkür ederim, sağ olun.
6: Çok önemli bir galibiyet burada. Sezonu hem galibiyetle açtık hem de eşleşme için önemli bir avantaj elde ettik. Neler söylemek istersin?
8: Mutluyuz galibiyetle bu maçı bitirdik ama daha iyi olabilirdim. 2-3 gol daha fazla atsaydık herhalde ikinci maçta biraz rahat oyuna girerdik. Böylelikle gene de mutluyuz. Takım iyi gidiyor. Kamp da iyi geçti dediğimiz gibi. O yüzden çok mutluyuz, evet.
6: Sen de Beşiktaş formasıyla ilk resmi maçına taraftarımızın önünde çıktın. Neler hissettin? Senin hislerini de merak ediyoruz.
8: Gerçekten çok gurur verici bir andı benim için. Çok mutluyum. İnanılmaz bir atmosfer vardı. Gerçekten taraflara çok teşekkür etmek isterim. İnşallah böyle devamı da gelir.
6: 30'unda da bir deplasmanda maçın ikinci ayağı. Bu eşleşmenin evet. İkinci ayağı var. O maç için neler söylemek istersin?
8: Zor olacak o maç. Kesinlikle. Hani Midyeland genelde çok iyi, çok genç bir takım, kaliteli bir takım. Biz tekbirimizi almamız lazım ve %100'ümüzü o maça vermemiz lazım.
9: Sevgili Salih, şunu soracağım. Hep konuşuluyor. Orkun'la Salih ikilisinin muhteşem uyumu. Bugün de gördük. Takıma alışabildin mi? Daha bir adaptasyon süreci için biraz daha zamana ihtiyacın var mı?
8: Bence değil. Açıkçası çoğunu zaten milli takımdan tanıyorum. O yüzden Orkun'la iyi anlaşıyoruz sahanın içinde, sahanın dışında. Çok mutluyum. Herkes gördü iyi bir maç olduğunu ve inşallah böyle devamı da gelir.
9: İnşallah daha iyisini görürüz.
6: Sağ ol. Tebrik ederiz. Seni çok tutmayalım. İyi ki geldin, iki bizimle.
9: Sağ olun.
8: Kesinlikle. İyi akşamlar.
6: Yine önemli performanslarından biri ondan geldi. Şanssız
7: performans. Unlucky.

0: Tebrik ediyoruz.
1: Tebrik ederim. Congratulations.
0: Neler söylemek ister galibiyetle başladık sezonu?
2: We started the season with a victory.
3: Yeah, first of all, I would like to congratulate the team. We did a great job today. Unfortunately, this score should be 2 or 3 all. I missed like 2 chances. This is the start of the season. I hope we continue in this dynamic, and I hope second leg we are going to Denmark to finish the job. So I'm happy with the team performance today.
0: Öncelikle takımı tebrik etmek istiyorum. Bugün iyi iş çıkardık. Ne yazık ki 2 ya da 3 gol atamadık bu maçta. 1-0'la bitiriyoruz. Ben de 2 tane fırsat kaçırdım. Ama sezon başındayız. İlk maçımız, böyle devam edeceğiz. Bu şekilde dinamizmle devam edeceğiz. İkinci maça, rövanş maçına Danimarka'ya gideceğiz. Oraya da işi bitirmeye gidiyoruz. Takımın performansından dolayı mutluyum.
4: Peki bir süre sonra, yani yeni sezonda yine taraftarın önüne çıktı. Beşiktaş taraftarını özlemiş mi?
3: Yeah, for real, I miss the fans. I would like to congratulate them also, because and every time I play in this shirt, in this field, I feel the love, I feel the atmosphere, I feel this is a place to be, and I am ready to give everything. I am ready to give my all for the fans, for the team, for the community. Like 80 minutes, I have muscle pull, but we can solve again. So I need to finish the game like this. I am happy. We won, so we will continue to make them happy this season, and I hope it will end, inshallah.
0: Tabii ki taraftarı özledik. Onları da tebrik etmek istiyorum. Ben bu sahaya Beşiktaş formasıyla her çıktığımda onların sevgisini, aşkını hissediyorum. Bu atmosferde bana hissettiriyorlar. Olmak istediğim yerdeyim. Ben de taraftara ve camiaya elimden geleni vermek istiyorum. 80. dakika civarında hafif bir kas sakatlığı yaşadım. O şekilde maçı bitirmem gerekti. Ama galip geldik. Bu şekilde devam edip onları da mutlu etmek ve inşallah sezonu iyi bir şekilde bitirmek istiyoruz, geçirmek istiyoruz.
5: Son olarak ben de şunu soracağım. Ligin ön alanda en çok top kapan presle futbolcuların başında geliyor. Vincenzo Italiano'nun da en sevdiği sistem ön alan presi. Bambaşka bir olaydan izleyecek miyiz biz bu sistemle?
2: Season with that system of the mister.
3: Yeah, like I always said, I'm ready to play in any position the coach put me. So this is what I like to do. I like to press. I like to give my all for the team, for my teammate, for the fans. So I hope this season is going to be good, and I will continue to work in this dynamic.
4: Kaptanımız da geldi bu arada.
0: Ben daha önce de demiştim, hocamızın istediği her mevkide oynamayı isterim tabii ki. Ben oyuna katkı vermek isterim. Her şeyimi vermek isterim. Baskıyı da seven bir yapım var. Ön alan baskısını severim. Takıma, taraftara, camiaya kendi enerjimle her şeyi vermeyi isterim. Bu sezonda elimden geleni yapacağım takımımızın iyi olması için.
4: Çok teşekkür ediyoruz. Evet, tabii ki dakika skor programından çıktık. Maç sonu yayınındayız. Birçok oyuncunun aradaki flash röportajlarını da sizlere dinlettik. Dinletmeye de devam edeceğiz. Emre Eren'le başladık bugün. Alper Üstünde ile devam edeceğiz. Alper abiye de anlayışı için bir kez daha teşekkür etmek isteriz. Alper abi, hoş geldin.
6: Merhabalar sevgili Can. Herkese iyi akşamlar diliyorum.
4: Vallahi Alper abi, sezonun ilk resmi maçı, bir gelenek. Seninle beraber abi sohbet etmek benim için her zaman çok büyük bir keyif. Öncelikle bunu söylemek isterim. Peki çok sağ ol abi. Teşekkür ederim teveccühünden dolayı. Tabii ki bugün genelden özele doğru gitmek istiyorum ama bugün sahada 90 dakikada nasıl bir Beşiktaş gördük? Alper Üstünde artılarıyla eksileriyle Beşiktaş'taki en azından Vincenzo Italiano ile yeni dönemin ilk maçını nasıl değerlendirir genel olarak ilk başta?
6: Ya bir kere Beşiktaş UEFA Avrupa Ligi ikinci eleme turuna galibiyetle başlaması bir kere çok sevindirici bir durum. Oyun açısından Beşiktaş iyi futbol oynadı açıkçası. Ben Beşiktaş'ı beğendim. Yani Ekim'de Kasım'da havlu atan Beşiktaş modelinden uzakta gibi bir havası var. Ama tabii ki bu daha konuşmak bunları çok erken. Biliyorsun ki bundan 2 sene önce ya da 3 sene önce Dinamo Kiev karşısında 5 gollü galibiyetler, ondan sonra Lugano karşısında 5 gollü galibiyetler, yani Beşiktaş şovunu yapmıştı Avrupa'da. Fakat sonrasında bir geri gidiş başladı. Yönetimin istifasına kadar uzanmıştı. O yüzden çok da

0: şey yapmak istemiyorum, hani abartmak istemiyorum. Çünkü Michelin takımı 10 kişiydi biliyorsun. 10 kişi kaldılar. Hı hı. Haklı bir kırmızı kart. Hakemi tebrik etmek lazım. Kırmızı kart sonrasında Beşiktaş oyuna hakimiyetini koydu. Ve sonuçta Orkun'la da, yani kaptanla da harika bir gol buldu. Ve attığı gol Messi tarzı bir gol. Sevgili Can. Yani mükemmel bir gol attı yani. Gerçekten kaptanı tebrik etmek lazım. Kaleye baktığımda Beşiktaş'ta Nübel oynadı. Nübel bana göre kurtardığı kritik bir iki topla dikkat çekti. Hakikaten Alman kaleci Beşiktaş kalesi Emin Eller'de mesajını verdi bana göre. Murillo her zamanki Murillo'du. Agudu girdi Cano'nun yerine sakatlanınca. Yani Agudu da saçlarını kestirmiş. Bence çok iyi olmuş. Oyunuyla beraber o da fena değildi. Jalo çok iyiydi. Yani keza Emirhan aslında Jalo ile beraber iyi bir ikili oldular. Çok da kötü bir şey olmadı ama defansta maalesef Can, yani verilen ne kadar iyi desem bile Jalo ile Emirhan yan yana oynadığında açık veriyorlar. Yani bu kocaman bir gerçek. Yani sanki orada Jalo ile Agbudu da değil de Agudu'nun oynayıp onun yanına iyi bir stoper, sol stoper alınması gerekiyor. Yani bu
1: katılırım.
0: Brezilyalı Pereira ile zaten görüşüyorlar. Rıdvan bence çok da iç açıcı bir futbol oynamadı. Yani o Ouattara ağırlığını eğer koyarsa Ouattara o formayı Rıdvan'dan alır ama Ouattara'nın da sakatlığı vardı biliyorsun. Oynamadı 4 ay. O da nasıl toparlayacak bilmiyorum. Önde Salih Özcan'ı çok beğendim. Salih fena değildi. Açıkçası Beşiktaş'a hakikaten büyük bir ivme kazandıran oyuncu, milli oyuncu, yerli oyuncu olma açısından da çok büyük artı. Tabii Endidi'nin sakatlığından dolayı Salih forma giydi ama çok da sırıtmadı. Hakikaten Orkun kaptanın Beşiktaş'a kazandırdığı büyük değer. Orkun hakikaten bu sene çok formda, çok güçlü. Geçen seneye göre kendisi zaten bunu kabul ediyor. Geçen seneye göre daha da adapte olmuş durumda. Kaptanlığın hakkını da sahada fazlasıyla veriyor. Olaytan beklenenden aslında daha geride bir futbol oynadı açıkçası. Ben Olaytan'ı daha hareketli olmasını beklerdim. Ya İlhan'ı çok beğendim. Yani İlhan Fakı hakikaten iyi transferlerden bir tanesi kanatta. Gerçekten iyi de belki takım Trossard'la beraber Muhammed Salah'la beraber geldiğinde biraz daha genişlediğinde iyi de bir yedek olacak görünümü var. Raşit'sa yüksek ihtimalle Beşiktaşlı olarak ayıracak. Zaten çok da az bir süre aldı. Çerni fena değildi ama Çerni de ben Trossard'ın işte Muhammed Salah gelirse takımda hani oynayamadıktan sonra durmanın anlamı yok gibi bir ifade de kullanmış. Çerni'nin transferi gündeme gelebilir. Yani ileride yani beklenen aslında çok da veremedi ama güçlü fiziğiyle o da yine formda olduğunu gösteriyor. İyi bir yedek olur. Bir santrafora ihtiyacı var Beşiktaş'ın çünkü ne o ne Semih Beşiktaş'a bu sezonu tamamlatır sevgili Can. O açıdan baktığımızda futbol analizinde aslında Beşiktaş bugün kalesinde 2-3 tane net pozisyon gördü. Bunlardan biri belki içeri girse 10 kişilik Michelin'i yenemeyebilirdi. Ama bana göre rakip Michelin ve Rövanş karşılaşması öncesinde kendi evinde biraz daha farklı skor elde edip Rövanş'ı garanti altına alabilir miydi Beşiktaş? Bana göre taraftar avantajıyla beraber çok rahat almalıydı. 100. Ama 1-0'lık skor en azından Beşiktaş için bir galibiyet anlamına geliyor. Bu da Rövanş öncesi Beşiktaş'ın bir adım önde olduğunu gösteriyor açıkçası.
1: Tabii ki bugün nezdinde birçok soru sormak mümkün ama en azından bir öngörü sorusu sormak istiyorum Alper abi
0: ben
1: sana.
0: Bence bir telefon ver istersen, bir mesaj atacak.
1: Tabii ki 0212-273-1010'dan bizlere mesajlarınızı gönderebilir. Fikirlerinizi, yorumlarınızı, görüşlerinizi, hatta tüm temennilerinizi Beşiktaş taraftarlarını bekliyoruz. Şu anda bizi birçok Beşiktaş taraftar dinliyor. Hatta mesajlar da gelmeye başladı ama bir öngörü sorusu sormak istiyorum. Ondan sonra tabii ki dinleyici mesajlarına da döneceğiz. Alper abi, yani şunu sormak istiyorum. Şimdi tabii ki ilk maçı gördük, takımı gördük, rakibi gördük. Yani ikinci maçta biz deplasmanda nasıl bir oyun beklemeliyiz Beşiktaş'tan? Nasıl bir oyun öngörür Alper üstünde ve en azından bugün gördük. İki takımı da şöyle tartabildiğimiz bir dilim gördük en azından. Yani ikinci maçta Beşiktaş taraftarı ne izleyecekler? Şimdiden en azından küçük de olsa bir yorum almak isterim abi.
0: Ya açıkçası şöyle, bir kere bu karşılaşmayla rövanş karşılaşmasını kıyaslayamayız sevgili Can. Burada Ubiyet'in 15. dakikada yediği bir kırmızı kart var. Yani aşağı yukarı maçın 95 dakika oynandığını, hatta uzatma 100 dakika oynandığını varsayarsak aşağı yukarı 85 dakika rakip 10 kişi oynadı. Yani 10 kişi oynamak bu sıcak havada kolay değil. O yüzden ikinci maçta, rövanş maçında Danimarka temsilcisi hem kendi evinde olacak hem de 11 kişi oynayacak. Tabii belli olmaz diye kırmızı kart görebilir, belli orası malum. Ama Etim gibi çok önemli bir futbolcu orada kırmızı kart gördü ve 10 kişi kaldı. Ondan sonrasında Beşiktaş daha rahat futbol oynadı. Şimdi rövanş karşılaşmasında Beşiktaş yine bu maça nasıl hazırlandıysa, bu maça nasıl adapte olduysa, bu karşılaşmaya nasıl 90 dakika 11-11 mücadele edeceğim dediyse o şekilde hazırlanacak. Ben biraz daha kontrollü, biraz daha rakibi bekledikten sonra golü bulmaya çalışan bir Beşiktaş olacağını düşünüyorum rövanş karşılaşmasında. Ben açıkçası yani ben endişeli değilim ya sevgili Can. Yani Beşiktaş bu turu geçecektir ve yoluna devam edecektir diye düşünüyorum. Hani endişesi olanlar varsa bence çok da endişeli olmasın, ama yani Michelin takımı şöyle de bir karakteri var takımın. Enteresan şekilde aslında Türk takımlarına karşı mücadele ediyor ve çok dirençli, çok güçlü bir takım. Ama Beşiktaş'ın kadrosu da çok dirençli ve güçlü. O yüzden ben Beşiktaş'ın açıkçası Michelin karşısında turu geçeceğini düşünüyorum.
1: Hepimizin temennisi o yönde. Bu arada Alper abi, mesajlar gelmeye başladı. İster istemez insanlarda bu kadar büyük bir süper yıldız olmasından da kaynaklı olarak Muhammed Salah'a soruyorlar. Kemal Bey demiş, Muhammed Salah konusunda Alper üstünden son aldığı duyumlar ne şekilde diye sormuş. Bir dinleyicimiz demiş ki hani Muhammed Salah hemen geliyordu demiş. Aslında orada da bir tepki var ama bugün şunu da hatırlatalım. Trossard geldi. Bugün zaten yetişemeyecekti. Yani kadro kuralları kıstasından dolayı eğer gelseydi zaten yine de durum bu şekilde, hani direkt yazmanın çok da mümkün olmadığı bir durum. Tablo. Yok, söz konusu.
0: Ben mesajı aldım sevgili Can.
1: Alper abi, Salah'la ilgili
0: mesaj Salah'ın oynaması yönünde bir soru değil. Ben Salah Beşiktaş maçını tribünden izleyecek dediğim için şimdi mesaj yazdırıyorlar. Haklılar, doğru. Yani ben sadece şunu söyleyeyim. Bunu yani biliyorsun, yani ben yıllardır medya sektörünün içerisindeyim. Beni tanıyan tanır. Ben hiçbir zaman rant peşinde koşan ya da yalan haber yapan biri olmadım. Çok yanlış ifadeler kullanıyorlar. Okuyorum, üzülüyorum. Sıkıntı değil. Beşiktaş taraftarı, ben de oralardan geldim. O tribünlerden geldim. Ben Beşiktaş doğumluyum ve Beşiktaş'ın çocuğuyum. Yani o yüzden ben de o tribünlerden geldim. Yıllarca Beşiktaş muhabirliği yaptığımda Beşiktaş taraftarıyla omuz omuza vermiş bir muhabirdim. O yüzden haklılar. Beşiktaş taraftarının tepkisini çok anlamsız bulmuyorum. Çünkü verdiğim haberlerde evet doğru imzalandı. Yani ben Salah'la ilgili zaten bir sıkıntı olduğunu söylemedim. Muhammed Salah Beşiktaş'a gelecek. Muhammed Salah Beşiktaş'ın futbolcusu olacak. Bu saatten sonra bak tekrar söylüyorum, Beşiktaş taraftarı da bunu çok iyi dinlesin. Bana kızgın bile olsalar, ben Beşiktaş camiasının çocuğuyum ve bu camiadan yanlış bir bilgi bugüne kadar hiç kimseye yansıtmadım. Ben aldığım istihbaratı söylerim. Olabilir. Yani gazetecilik tepkisinde istihbaratlarda hatalar olabilir sevgili Can. Ben çok büyük bir hata yaptığımı düşünmüyorum. Evet, ıslak imzalar atıldıktan sonra o heyecanla beraber salı günü geleceğini söyledim. Ki eğer Beşiktaş'ın futbol AŞ'de bugün istifa eden yöneticisi, ki istifa etmediğini söylüyor Ahmet Bey. Eğer ki böyle bir durum olmasaydı zaten Muhammed Salah salı günü getirilecekti. Ama o paylaşım sonrasında menajerinin oyunlarıyla beraber bu iş biraz uzadı. Doğru, haklılar. Özel uçakta gelecek dedim. Salı günü getirilecek dedim. Perşembe günü tribünde olacak dedim. Beşiktaş taraftarı haklı. Ama bu kadar sert bir şekilde tepki vermeleri, bu kadar sert bir şekilde bana yüklenmeleri çok doğru bulmuyorum. Neden? Çünkü Beşiktaş'ın Trossard'ın imzasında büyük bir iletişim hatası olduğunu Beşiktaş taraftarı bilmeli. Doğru. O zaman madem bu transferi gizliden gizliye yürütüyordu Serdal Adalı, şimdi çıkıyor Remi Abbas'ı suçluyor. Şimdi önce sonra medyayı suçladı. Şimdi de taraftarı suçluyor ki taraftar bağırmasın. Ya siz taraftarı nasıl susturmaya çalışırsınız? Yani taraftar bugün ya Allah bismillah Muhammed Salah diye bağırmayı çok arzu etti. Ama siz onlara diyorsunuz ki bağırmayın lütfen, neden? Menajer oyunlarına gelmesi, para yükselmesin. Yani o zaman ben de şunu söylerim Beşiktaş yönetimine. Madem Muhammed Salah transferi yapılacaktı, madem gizliden gizliye yürütülüyordu, o zaman hiç kimse

0: haberi olmasaydı, yani neden bunu iletişim insanların gözüne soktu, neden tarafların önüne atıldı, neden istihbaratlar sızdırıldı? Yani ben durduk yere herhalde deli değilim, kendi kendime konuştum, aldığım istihbaratları, kaynakları anlattım. Hı hı. Ve ben hala daha söylediğimin arkasındayım. İmzanın atıldığı ve Beşiktaş'la yani anlaştığı Salah'ın ortada. Evet, Beşiktaş taraftarının vermiş olduğu tepki, Salah hani salı geliyordu Alper Üstün'de, hani perşembe günü Salah tribündeydi Alper Üstün'de, tamam doğru, haklılar, bir şey demiyorum, ama bunlar medyada ufak tefek hatalardır. Ya dünyanın en büyük hatalarını yapan medya mensuplarına da çok büyük ağır ithamlarda bulunuyorlar, ama ben şu anda açıkçası net şekilde söyleyeyim, ben bu kadar ağır itham hak etmiyorum.
1: %100 abi, ben bu arada çok küçük bir şekilde araya girmek isterim Alper abi. Yani biz yaklaşık 5 yıldır birbirimizi tanırız abi yani, evet. Ve ben şu ana kadar bütün dinleyicilerin huzurunda şunu da çok net bir şekilde ifade etmek isterim. Ya benim hayatta en çok güvendiğim sektör içerisindeki insanlardan bir tanesisin. Bunu herkesin önünde söylemek de istiyorum. Birçok yaptığın haberde de, birçok söylediğin haberde de ne kadar doğru olduğunu ben defalarca gördüm. Zaman zaman tabii ki istihbaratlar, zaman zaman zamanlamayla alakalı ufak problemler tabii ki çıkabiliyor. Hepimiz hata yapıyoruz ki bu ağır ithamları %100 hak etmiyorsun Alper abi. Ben gerçekten seni çok seven bir kardeşin olarak da araya gidip bir iki tane cümle kurmak istedim. Dilersen abi Orkun Kökçü'nün biraz liderliği üzerinden konuşmak istiyorum. Yani ister istemez sahada bugün gerçekten bir kumandan gördük. Vincenzo Italiano'nun bir dokunuşu olarak mı yorumlamalıyız, yoksa Orkun kafada demiş ki ben artık Beşiktaş'ın kaptanıyım, ben buranın çocuğuyum ve ben bu takımı çok daha yukarı noktalara mı götüreceğim diyor. Alper Üstün'de Orkun Kökçü üzerinde ne der?
0: Orkun Kökçü bir kere Beşiktaş'ın çocuğu. Orkun Kökçü iyi bir Beşiktaşlı. İyi bir Beşiktaşlı olmasından öte de gerçekten çok beyefendi bir kişilik. Geçtiğimiz sene geldiğinde o heyecanla beraber birçok talihsizlik yaşadı biliyorsun. Arka arkaya kırmızı kartlar gördü.
2: Doğru.
0: Beşiktaş'ın kaybetmesine sebebiyet verdiği maçlar oldu. Sonrasında Beşiktaş'ın iyi kadrosuna denk gelemediği için çok da iyi bir sezon geçiremedi. Aslında hayalimdeki yıldız Sergen Yalçın'la beraber çalışmasına rağmen yine istenileni verememişti Orkun Kökçü. Ama bu sene hali hazırda bir kamp dönemi geçirdi. Kaptanlık pazubandını koluna taktığının tecrübesini yaşıyor. Yeni bir oluşum var. Ve bu oluşum içerisinde de Orkun Kökçü hakikaten iyi abilik, iyi kardeşlik, iyi bir kaptanlık yapıyor takıma. Bu anlamda da ben Orkun Kökçü'nün hakikaten Beşiktaş'ın ilerleyen yıllara da baktığımızda orta sahadaki değişmeyen maestrosu olacağına inanıyorum. Tabii şimdi yanına Trossard geldi. İleriye yüksek ihtimalle Vlahovic'le anlaşma zemini arıyor. Beşiktaş Vlahovic'i de getirecek yüksek ihtimalle. Muhammed Salah'ı da getirdiğinde yani Beşiktaş çok başka bir kadroya bürünecek. Beşiktaşlı yüzü gülecek. Beşiktaşlı sevinecek. Artık Beşiktaşlı'nın yüzünün gülmesi lazım. Çünkü yıllardır Ekim'de Kasım'da havlu atan bir Beşiktaş modeli var ve bundan uzaklaşmak istiyor Beşiktaş haklı olarak. Bu sene gerçekleşecek. Hani bir söz var ya sevgili Can. O sene bu sene mi? Bence Beşiktaş için gerçekten o sene bu sene olacaktır.
1: Peki abi şunu da sormak istiyorum. İster istemez tabii ki hücum hattındaki transferler üzerinden de konuşuyoruz ama orta sahaya bir takviye gelecek mi? Veyahut da sol stoper ismi konuşuluyor ki biraz değindik ama bu takviyelerin ne zaman geleceğine dair taraftarın kafasında bir soru işareti var ve hangi oyuncular konuşuluyor? Yani Alper Üstün'den sonuç olarak birçok haber alıyor ve en azından bize bir iki tane isim verirse, şu profilde şöyle bir oyuncu olabilir diye belki bir tanımlama verirse çok mutlu oluruz. Çünkü Beşiktaş taraftarı hücum hattı konusunda artık kafasında net isimlerle bir şekilde şekillendirdi ama orta saha ve savunma hattına farklı takviyeler gelecek mi? Ne profiller veyahut da isim varsa mutlu oluruz abi.
0: Öncelikli olarak bu profilleri anlatmadan önce bana da gelen mesajlar var. Sana da muhtemelen geliyordur. Hı hı. Arkadaşlar, Muhammed Salah İnönü Stadyumu'nda yoktu. Hiçbir tribünde değildi. Muhammed Salah Beşiktaş maçını izleyecekti dedim. Evet, ama bu konuyu uzatmanın bir anlamı olduğunu düşünmüyorum. Muhammed Salah bugün Beşiktaş maçını izlemeyince transfer iptal olmadı. Ahmet Çağlar istifa edince Muhammed Salah'ın artık transferi gündemden kalkmadı.
1: Çok
0: yani önemli. Lütfen artık bu konuya bir nokta koyalım. Yani evet, esprili yaklaşımlarda da bulunuyorsunuz. Ama Muhammed Salah bugün İnönü Stadyumu'nda değildi. Evet, paylaşımımda geleceğini düşünüyorduk. Böyle bir sürpriz yapacağını istihbarat almıştık Adalı Başkan tarafından ama gelmedi. O yüzden yani hala da bu tip böyle esprilerle beraber yaklaşıyorsunuz. Yani benim de yüzümü

0: gülümsetiyorsunuz ama suyunu çıkarmanın bir anlamı yok.
1: Aklınla yani celesi yok diyelim Alper abi.
0: Ya ben bir paylaşım yaptım. Ufak tefek hatalar olur. Yani medyasal hatalar olabilir. Medya mensubunda istihbarat hataları olabilir. Hepimiz insanız.
1: Tabii.
0: Yani transferde bir biten nokta yok. Muhammed Salah transferi olmadı diye bir şey yok. Ya bu kadar yani tamam ya, bir konuyu bu kadar uzatmanın anlamı yok. Yani Beşiktaş taraftarı bir kere çok zeki bir taraftar. O yüzden yani göndermelerine de bayılıyorum. Yani güzel de şey yapıyorlar. Sadece beni şöyle lanse ediyorlar sevgili canım. Ben yeni ortaya çıkan bir adammışım zannediyorlar. sanki
1: yeni. Bu da komikmiş abi. Ben bunu çok sevdim. Bu bugün duyduğum en komik cümle olabilir. Evet abi, lütfen devam et.
0: Yeni ortaya çıkmışım. Yeni takipçi kasıyormuşum ben. Prim yapıyormuşum. Takipçi kazanmıyorum. Ya bunlar çok komik şeyler. Ben hayatım boyunca takipçi kasmadım ki. Ben biliyorsun yani 28 senelik meslek hayatımın 18 senesinde Alper Üstünlüğü'yle Kazan Kanyol programını yaptım. Radyolarda 5 senesini de Radyo Gold'e geçirdim.
1: Doğru.
0: Yani Radyo Gold'e bile sen benim bir kere bile takipçi kasmak için
1: abi yani, görmedim. Yemin ederim ki görmedim. Çok eğlendim o yüzden. Çok eğlendim.
0: Yani ekstra yalan bir haber yaptığımı ya da takipçi kazanayım diye bir hamle yaptığımı gördün mü sevgili?
1: Abi ben hiç görmedim. Ben hiç görmedim. Yani buna bu şekilde net bir şekilde kefilim. Bayağı da o yüzden güldüm yani. Buna bu şekilde bu kadar fazla iddia edildiği için. Yani yanlış da anlaşılmak istemem ama bayağı güldüm abi.
0: Bütün Beşiktaşlıların canı sağ olsun. Hepsini çok seviyorum. Çünkü ben de onlar gibi tribünden geldim. Medya mensubu havadan olmadım. Aksine tribünden gelirken Beşiktaş'ın formasını da 5 senede altyapı da giydim. Yani o efsane başkanımız Süleyman Seba benim başkanımdı. Ondan sonra Beşiktaş muhabiriyken de mikrofon tutmuşluğum ve özel bir röportaj yapmışlığım da var. Bunun gururunu yaşıyorum. Beşiktaş benim için ayrı bir camia. Böyle bazıları camiayı karıştırmaya çalışıyorsun, kulübü karıştırmaya çalışıyorsun gibi ifadeler kullanıyorlar. Yani Alper Üstündağ'ı tanıyanlar çok iyi bilir ki Beşiktaş'a zarar gelecek hiçbir hamlede bulunmam. Bunu öncelikle söyleyeyim. Yani bunu net şekilde söyleyeyim. Yani transfer konusuna gelirsek yüksek ihtimalle Brezilyalı, şimdi ben tabii bir şey söylediğim zaman artık yine tepki alacağım için problem değil. Ama bunları biliyorum. Bu arada bu menajer oyunları bunlarda da oynanıyor sevgili Can, onu da söyleyeyim.
1: Sadece Salah transferine değil yani, bu transferlerde de menajerlerin belli başlı işin içinde olduğunu ifade ediyorsun.
0: Tabii yani burada menajerler yani çok enteresan şekilde para yükseltme taraftarlar. Yani işte Vlahovic olsun, Leo Pereira olsun, yani Brezilyalı stoper, sol stoper Pereira içinde mesela rakam yükseltme çabası içerisine girmiş anlaşmalarına rağmen. Vlahovic 26 yaşında mesela Avrupa'da kariyerine devam etmek istiyor ama madem Beşiktaş istiyorsa kesenin ağzını açacak gibi ifadeler kullanılıyormuş. Yani bu Salah transferinde menajer oyununa yönetimin ayak uyduracak olması diğer transferlerde de menajerlerin aynı hareketleri yapmasına sebebiyet veriyor. Ben tekrar söylüyorum, bu transferde madem gizliden yürütülüyordu, ne Beşiktaş iletişimi bunu videoda kullanıp Muhammed Salah'ın sinyalini taraftara verecekti, ne de bunu ilk çıkaran arkadaşlar Salah transferini medyaya, kamuoyuna sunacaktı. Yani bana gelene kadar sevgili Can, aslında eleştirilecek çok yer var da sıkıntı değil. Yani Beşiktaş taraftarı bana tepki vererek rahatlıyorsa problem yok. Canları sağ olsun. Hepsinin canları sağ olsun.
1: Peki Alper abi, o zaman tabii ki son cümlelerini de rica edeceğim. Birazdan Vincenzo Italiano'nun basın toplantısına geçeceğiz ama Alper abi çok çok teşekkürler. Son cümlelerini de rica edelim. Sonrasında bir kez daha teşekkürümüzü ederiz abi.
0: Ben teşekkür ederim sevgili Can. Yani Beşiktaş sezona galibiyetle başladı. Yani hani şu anda bu kadroyla belki Beşiktaş'tan hani çok şey beklemek hayalcilik gibi görünüyor olabilir. Ama dediğim gibi yani bir Salah transferi, sonra Trossard'ın takıma dahil oluşu, ardından bir santrafor Vlahovic gelirse, sol stopere Pereira gelirse, Beşiktaş bu toparlanmayla beraber ileriye doğru adım atar. Ama Can, şöyle bir şey var.
1: Söyle.
0: 15 milyardan borcun 30 milyara çıktığını hiç kimse unutmasın. Yani futbolcu transferleri yapılıyor eyvallah ama Beşiktaş'ın bu kadar borç batağının içerisinde nasıl yol alıp diğer seneleri bulabileceğini de açıkçası bir Beşiktaş genel kurulu üyesi olmaktan öte bir Beşiktaş olarak da düşünüyorum. Yani buralar çok dikkat edilmesi gereken yerler, noktalar. O yüzden para harcarken mutlaka adalı yönetimi temkinli şekilde harcayacaktır. Biliyordur neyin ne olduğunu. Yani Evet, iyi bir Beşiktaş kadrosu kurulması bütün Beşiktaşlı'nın hayali. Hem ligde hem kupada hem Avrupa'da başarı sağlamak bütün Beşiktaşlı'nın hayali. Ama borç durumunu da iyi idare etmek lazım diye altını çizmek istiyorum özellikle.
1: %100. Peki Alper abi, çok çok teşekkür ederiz kıymetli katkılarından dolayı.
0: Çok teşekkür ediyorum sevgili Can Geç. İyi yayınlar diliyorum. Herkese de iyi geceler diliyorum.
1: Çok sağ ol Alper Üstündağ bizlerle beraberdi. Tabii ki Alper Üstündağ'ın katkılarıyla beraber de birçok konuyu konuştuk. Vincenzo Italiano hazırmış. Hadi bir Vincenzo Hoca'ya gidelim. Italiano Hoca, Vincenzo Italiano Hoca neler söylemiş bir dinleyelim.
2: Fenerbahçe büyük bütçeler, Galatasaray büyük bütçeler ama şampiyonun içinde olan bir Beşiktaş'ın olması önemli. O yüzden

0: Evet, basın toplantısına gidecektik. Ufak bir teknik bir problemimiz var. Hemen hallediyorum zaten o sırada, teknik problemimizi çözmeye gayret ediyorum. Şu anda ister istemez tabii ki basın toplantısı başladı. Ancak ara sıra tabii ki sesle alakalı problemlerimiz olabiliyor. Şimdi hallettik. Hadi bir Vincenzo Vitale'ne bir kere daha kulak verelim.
1: Bilmiyorlar mı yani bütçeler?
2: Devamı yapma. İtalyanlı'nın basın toplantısı.
3: Uno stato che un pubblico che spinge dall'inizio fino alla fine. E sono molto contento dopo poche settimane di allenamenti di aver visto i ragazzi giocare con questo furore, con questa qualità, con questa attenzione. Davvero bella serata. L'unico aspetto un po' così è che potevamo fare qualche gol in più per cercare di andare lì con un vantaggio diverso. Il primo tempo delle due partite l'abbiamo vinto noi e di questo ne siamo molto contenti. Adesso riposiamo qualche ora per poi ripreparare la gara di ritorno, perché lì sarà davvero una battaglia. Comunque serata positiva e sono molto contento, ho fatto anche i complimenti ai ragazzi, quindi andiamo avanti perché dopo così pochi giorni vedere una squadra così non era scontato.
4: Bence mükemmel bir gece geçirdik. Bu akşam çok güzel bir stat gördüm. İnanılmaz bir atmosfer gördüm. Özellikle taraftarlar gerçekten bizim itici gücümüz. Onlar sayesinde sonuna kadar mücadele edebiliyoruz. Harika bir gece geçirdik. Herkese çok teşekkür ediyorum o yüzden. Çocuklar tarafından da ben mükemmel bir kalite gördüm. Çok dikkatlilerdi ve çok açlardı ve bunlardan dolayı çok mutluyum. Çocukları tekrar tebrik etmek istiyorum. Şimdi bazı çok yoluna gitmeyen şeyler neydi bana soracak olursanız, daha fazla gol atabilirdik ikinci maçı daha rahat geçebilmemiz için. Ama ben yine de mutluyum bugün gördüklerimden dolayı. Şimdi birazcık dinleneceğiz, sonra tekrar ikinci maçın hazırlıklarına başlayacağız. Çünkü orası gerçekten bir savaş alanı olacak. Tekrar ediyorum, mükemmel, çok pozitif bir geceydi. Herkesi tebrik ediyorum ve hazırlıklarımızı ileriye devam edebilmek için hazırlıklarımıza başlayacağız bundan sonra.
5: Doğan Bey, size başlayalım.
6: Doğan Gündoğdu, Sözcü Gazetesi. Hocam hoş geldiniz. Hayırlı olsun öncelikle. Ben bugün görkemli oyundan ziyade futbolu talep eden, oyunculardan oyunu talep eden görkemli bir teknik direktör profili gördüm. Hiç durmadınız kenarda. Yani 90 dakika boyunca hiç durmadığınızı gördüm net bir şekilde. Analiz ekibiyle sohbet ettiniz, orada konuştunuz, ekranı gördünüz. Yani sizin gibi bir profilde çok fazla teknik direktör görmedik son zamanlarda. Özellikle sizin baktığınız açıdan hem taraftar, hem kulüp, hem oyuncular nasıl görünüyor? Çünkü siz çok hararetli ve görkemliydiniz.
3: Ma infatti sono più stanco di qualche calciatore, traducilo questo.
4: Hatta şunu söyleyebilirim, ben şu anda bazı sporculardan daha yorgun olabilirim.
3: No, a me piace vivere così la partita. Mi viene naturale, mi viene spontaneo cercare di essere un aiuto in più per i ragazzi. Ormai mi hanno conosciuto, sanno che io vivo quella partita insieme a loro in questo modo qua, perché riesco a vedere qualcosa di diverso rispetto a quello che vedono loro in campo. Cerco di stimolarli sempre, cerco di tenere alta l'intensità. Ed è questo che ho sempre fatto. Fin quando avrò la forza, le energie, continuerò a fare così. Poi mi piace anche guardare lo schermo, mi piace vedere un po' le situazioni di gioco e penso che, ripeto, lo faccio solo per dare un aiuto ai ragazzi nei momenti di difficoltà o in qualche situazione dove io riesco a leggere qualcosa di diverso. Per il resto, ripeto, grande felicità per quello che ho visto oggi. Sono molto contento dello spirito che hanno messo in campo i ragazzi. Ci giocheremo la qualificazione in casa del nostro avversario, però come inizio niente male.
4: Ben maçları böyle yaşayan bir insanım. Bu benim doğamda olan bir şey. Ben çok spontane bir insanım bu konuda. Gerçekten ben bunu istemsiz bir şekilde yapıyorum. Ben oyuncularıma çünkü yardım etmek istiyorum. O yüzden sanki artı bir oradaki 12. adam gibiyim. Ve bu benim gerçekten ruh halim olduğunu söyleyebilirim. Onlar da artık beni tanıyor zaten. Nasıl bir adam olduğumu biliyorlar. Onlarla beraber maçı yaşamayı çok seviyorum. Sanki onların görmediği şeyleri bir üçüncü göz gibi onlara anlatmaya çalışıyorum yandan. Onları hep itmeye çalışıyorum, zorlamaya çalışıyorum. Onların enerjilerini daha da yükseltmeye çalışıyorum. Ve bunu da hep yaptım açıkçası. Bu da yeni bir şey değil. Ekran konusunda da evet, pozisyonları tekrardan izlemeyi seviyorum. Oyunu tekrar okumayı seviyorum. O yüzden bakıyorum hep. Aynı zamanda oyuncularıma da öyle de yardımcı olmaya çalışıyorum. Çünkü belki onların görmedikleri şeyleri ya da onların okuyamadığı şeyleri ben farklı bir şekilde okuyorum ve onları anlatmaya çalışıyorum. Bu gece hakkında tekrar konuşmam gerekirse çok mutluyum. Özellikle çocukların sahadaki o ruh hali, o enerjilerinden dolayı çok mutluyum. Şimdi ikinci maç Danimarka'da, zor bir maç olacak ama bence ben gözlüklerimden dolayı bugün mutluyum. Hiç kötü başlamadık. Bence iyi başladık.
5: Beyefendi buyurun.
1: Egemen Güven, Bein Sports. Öncelikle galibiyet için tebrik ederim. Beşiktaş oldukça etkileyici bir hücum performansı sergilerken özellikle beklerin kullanımı bence çok dikkat çekti. Her iki kanatta da bek oyuncularını daha içeride ve kanat oyuncularını çizgiye basarak kullandınız. Bunun sebebi neydi ve bu tercihte Midtjylland'ın 10 kişi kalması etkili oldu mu?
7: Teşekkür ederim. Intanto avevamo subito detto di partire forte, di dargli pressione, sfruttare anche un po' l'atmosfera perché intimorisce un po' anche l'avversario, quindi cercare di sfruttare un po' quello che era l'inerzia della partita. Poi volevamo isolare nell'uno contro uno Ilan, Vaclav, ci siamo riusciti a arrivare da dietro con Ridvan, con Amir, cercare il tiro da fuori con i centrocampisti ed abbiamo fatto gol, e lavorare bene sulle preventive difensive dove non abbiamo concesso ripartenze, a parte una volta che per poco prendiamo gol e lì dovevamo stare più attenti, però era questa la strategia, cercare di andare subito su quelli più bravi e più talentuosi e creare situazioni da gol. Quindi ci siamo riusciti oggi. Il primo tempo è stato un primo tempo di grande livello, il secondo loro un po' bassi, spazi pochi e noi un po' più stanchi, abbiamo creato un po' meno, però nel globale la partita è stata veramente eccezionale da parte dei ragazzi.
4: Evet, baskılı oynamaya çalıştık. Özellikle ev sahibi olmanın avantajını kullanmaya çalıştık. Çünkü gerçekten çok güzel bir atmosfer vardı. Hatta bu atmosferde rakibi birazcık geri çekebiliyor. Birazcık korkutabiliyor. Ve bunu biz kullanmaya çalıştık. O yüzden daha çok momentumu aldığımızı düşünüyorum. Kanatlarda özellikle birebirleri çok zorlamanı istedim. İstedim Vaclav'dan ve İlhan'dan. Özellikle arkada da Rıdvan beklerden çok bindirmelerini istedim. Savunmada da bence bugün iyiydik. Bence iyi bir strateji ortaya koyduk. Sadece bir gol yiyebilirdik ama onun üzerine de çalışacağız. Ama mesela top bizdeyken de bence savunmamız gayet iyiydi. İleride de yetenekli oyuncularımız var. Onlardan da gol beklentisi, gol yaratmalarını bekliyorum. Gol şansına girmelerini bekliyorum. Bence ilk yarıda iyiydik. İkinci yarıda fakat birazcık daha iyi olabilirdik ama neden olmadı bunlar? Çünkü onlar daha savunma hatlarını aşağı çektiler. Bizde yorgunluk aynı zamanda ve bize çok alan bırakmadılar. Çok fazla geride bekledikleri için. Ama bence yine de harika bir akşamdı.
7: Simo, potevamo sfruttare di più veramente quell'uomo in più che abbiamo avuto, ma ci abbiamo provato, non ci siamo riusciti, ma ripeto, siamo all'inizio di un cammino lunghissimo, oggi è la prima partita della nostra stagione, ce ne saranno tante, avremo momenti di difficoltà, avremo momenti dove cresceremo, avremo momenti belli, momenti meno belli. Dobbiamo costruire un'identità, dobbiamo costruire una squadra, dobbiamo costruire veramente il carattere forte di questa squadra e adesso il primo obiettivo è quello di andare in casa del nostro avversario e cercare di portare a casa la qualificazione. Faremo di tutto per riuscirci, speriamo di essere bravi come siamo stati bravi stasera.
4: Ben size gerçekten olan şeyleri söylüyordun. Bir sezona çok fazla genç oyuncuyla başladık. Sonra yavaş yavaş milli takımdan oyuncular geldi. Daha sonra transferler geldi. İlhan gibi, Salih gibi. Kasum da geldi. Fakat mesela geldiğinde çok %100 değildi. Milli takımdan gelen oyuncularda bazen problemler olabiliyor. Çünkü tatilden geldikleri için idmansız oluyorlar. Bazen hazır olmuyorlar. Bu da bir problem olabiliyor bazen. Aynı zamanda bu oyuncuları da hemen oynatamıyorsun. Sonra sakatlık riskleri oluyor o yüzden. O yüzden bekletmek zorunda kalıyoruz bu oyuncuları. Şu an dinlenmemiz gerekiyor. Tekrar enerjimizi geri kazanmamız gerekiyor. Çünkü ikinci maç çok çok zor bir maç olacak. Evinde oynarken çok tehlikeli bir takıma dönüşebiliyor Michelin. Bugünkü maç hakkında 10 kişili rakip. Daha iyi oynayabilirdik bence 10 kişiye karşı. Daha fazla şeyler yapabilirdik. Ama bugün çok uzun bir yolculuğun ilk günü. Daha yeni başlangıç. Daha ilk maçımızı yaptık. Ve önümüzde daha çok fazla maç olacak. Bazı maçlar çok güzel olacak, bazıları kötü olacak, bazıları zor olacak, bazılarında yani çok fazla duyguları beraber yaşayacağız bu sezon içinde. Şu anda da işimiz tamamen savaşçı bir karakteri olan ve gerçekten bir Beşiktaş kimliği olan bir takım yaratmak. Şu anda bunun üzerine çalışıyoruz. Şu andaki hedefimiz ise tekrardan Danimarka'da turu atlamak. Bugünkü gibi bence orada da her şeyi yapacağız ve elimizden geleni yapıp turu atlamak istiyoruz.
8: Bülent Uslu, Eagle Media. Beşiktaş son 4 sezonun bir rekorunu kırdı. Bu rakip ceza sahasında tam 40 kez topla buluşmayla alakalı. Bu sizce rakibin 15. dakikada 10 kişi kalmasına mı bağlı? Ki son 4 sezonda Beşiktaş birçok rakibine karşı 10 kişi kalan rakiplerine karşı oynamıştı. Bu kadar kısa sürede bu fark nasıl ortaya çıktı? Bir soru da son olarak, gerçekten az önce belki espriyle karışık söyledik ama hiç kendi koşu mesafesini ölçtürmeyi düşündü mü?
7: Deve essere questo il nostro spirito, dobbiamo lavorare per essere bravi su queste cose qua, sfruttare anche le palle inattive, perché le palle inattive ti fanno vincere le partite e se non stai attento te le fanno perdere. Però mi auguro di poter creare ancora 40 situazioni da gol ogni partita, perché vuol dire che il concetto e la voglia di vincere ci sarà sempre, e questo mi auguro di vederlo tutte le partite.
4: Evet, aslında bu sorunun cevabını ilk koşu sorunuzdan bahsediyorum. İlk sorumda da cevap vermiştim. Ben gerçekten böyle yaşayan bir insanım. Oyuncular da artık beni anladı. Ben onlara her şekilde yardımcı olmaya çalışıyorum. Onlar için sahadaki ekstra adam olmaya çalışıyorum. Elimden gelen her şeyi yapmaya çalışıyorum. Bu soruyu böyle cevaplayabilirim. Bizim daha fazla gol şansı üretmemiz gerekiyor. Bu bizim ilk en önemli hedeflerimizden biri olmalı. Hatta ilk 15 dakika takımlar 11-11 iken, eşitken çok fazla da gol şansı yakaladığımızı düşünüyorum. Hatta bunu da gole çevirebildik. Onlar 10 kişiyken bu avantajı kullanabildik. Çok fazla aynı zamanda gol şansı da yarattık, şut çektik ve bu da aslında bizim stilimiz olmalı. Bu stil nedir? Rakip kalenin önüne çok giden, çok fazla gol şansı yaratmaya çalışan ve kendi kalesinde az top gören bir Beşiktaş. Bence bugün iyiydik. Böyle de olmamız gerekiyor. Bir parantez açmak istiyorum. Bence duran toplarda daha iyi olmamız gerekiyor. Onlarda daha konsantre olmamız gerekiyor. Çünkü duran toplar sayesinde maçı kazanabilirsiniz ya da kaybedebilirsiniz de. Ama bence biz böyle devam edersek daha iyi olacak. Yani benim hayalimdeki Beşiktaş her maç neredeyse 40 tane şut çeken bir Beşiktaş. Bu konsepti ben oturtmak istiyorum. Kazanma isteğini oturtmak istiyorum. Ve bugün de aslında öyleydik. Ve hep de öyle olmalıyız.
1: Hepinize teşekkür ederiz. Basın toplantımız sona ermiştir.
0: Evet, son olarak da Vincenzo Italiano'nun basın toplantısını sizlere dinlettik. Bugün maç sonu yayınımızda hem Emre Eren'e hem Alper Üstün'de hem de bütün dinleyicilerimize, tüm Radyo Gol ailesine çok teşekkürlerimi sunmak isterim. Sezonun ilk dakika skor programının üzerine tabii ki temsilcilerimizin ilk maç sonu programını sizlere sunduk. Tabii ki daha niceleriyle sizlerin karşısında olacağız. Her zaman mesajlarınızdan dolayı da kendi adıma ben Can Genç olarak çok çok teşekkür ediyorum sizlere. Sağlıcakla kalın ve hoşça kalın.
9: Can Genç'le dakika skor sona erdi.
10: Radyo Gol. Radyo Gol. Türkiye'nin en genç spor radyosu.
11: Bu bir tekrar yayındır. Bu programda ürün yerleştirme bulunmaktadır.
12: Cihan Dişli ve Yakup Çınar'la birebir başlıyor.
11: Bu programda ürün yerleştirme bulunmaktadır.
13: Dostlar, herkese merhabalar. Birebir başladı. Radyo Gol frekanslarından ben Cihan Dişli, Yakup Çınar'la birlikte olacağız. 0212 273 1010 WhatsApp hattımız. Buradan da bizlere görüşlerinizi, önerilerinizi yazabilirsiniz. Ama Yakup Çınar bugün stüdyoda değil. Aylar sonra herhalde stüdyoda kendisiyle görüşemiyoruz. Çünkü uzaklarda, nerede? Kendisine soralım. Yakup abi, hoş geldin, selamlar.
14: Hoş bulduk. Senin de söylediğin gibi aylar sonra ilk defa ayrı kaldık. Neredeyim? Avusturya'dayım, Salzburg'dayım. Bu akşam itibariyle Galatasaray'ın Avusturya kampı başlayacak. Ayın 31'ine kadar, hatta işte 1 Ağustos'a kadar sürecek bir kamp başlayacak. Galatasaray burada 2 tane hazırlık maçı oynayacak. Monza ve Venezia'yla. Hazırlık kampı için bu akşam saatlerinde buraya gelecek. Ben de sabah saatlerinde geldim, erken saatlerde geldim. Şu anda Salzburg'dayım. Hatta işte yani reklama da girmez açıkçası. Designer Outlet diye böyle havalimanına çok yakın bir yer var. Daha önce de 2 sene önce de buraya gelmiştim. Galatasaray'ın kamp yaptığı dönemde. Oradayım ve akşam Galatasaray'ın gelişini bekleyeceğiz. Aynı zamanda Galatasaray'ın kamp yapacağı otele gideceğiz. Oradaki son durum nedir ne değildir. Ama şöyle söyleyeyim. İstanbul'da evet dün bir fırtına vardı ama genel olarak hava sıcaklığı yüksekti. Avusturya'da şu an serin bir hava var. Hani aslında kamp koşullarına uygun bir hava olduğunu söyleyebiliriz. Galatasaray burada 2 tane hazırlık maçı oynayacak. Avrupa'daki Galatasaray taraftarı da merakla bekliyor Galatasaray'ı. Özellikle bugün Linz Havalimanı'na inmesini bekliyoruz. Linz kentine inecek Galatasaray özel uçakla. Sonra Winnish Garden bölgesine geçecekler. Daha önceki yıllarda da buralarda kamp yapmışlardı. Vallahi kamp kafile kadrosu merak konusu.
13: Biraz böyle şey, şuraya da girelim, kafileye geçeceğim ama sen önceden gittim dedin. Çok düzenli değil mi yani, biraz estetik anlayışı olarak sanki böyle kalemle çizilmiş gibi, özellikle Salzburg.
14: Ya Cihan,
13: ben çok şaşırmıştım Salzburg. Yani.
14: Ya şöyle söyleyeyim, hani evet biz İstanbul'u çok seviyoruz. İstanbul dünyanın en güzel şehirlerinden bir tanesi ama kesinlikle. İstanbul gibi dünyanın en güzel birkaç tane şehri var ki Salzburg'da onları böyle zorlayabilecek şehirlerden bir tanesi. Yani bir şehirde ne olmasını beklersin? Böyle bir ortasından bir su geçsin. Ondan sonra güzel bir kalesi olsun, tarihi yerleri olsun ama dediğin gibi burada baktığın zaman gerçekten her şey düzenli. Ama şöyle söyleyeyim, burada da 2 gün sonra sıkılıyorsun yani. Hayat çok sıkıcı burada. Gelecekseniz buraya gezmeye geleceksiniz, görmeye geleceksiniz. Ondan sonra dönüp hayatı yine İstanbul'da yaşamaya devam edeceksiniz. Öyle bir yer tabii ki. Yani Galatasaray'da şöyle bir şey var. Okan Hoca'nın totemlerinden bir tanesi. Yani Galatasaray teknik direktörü olduğu günden beri yaz kamplarına Avusturya'ya, Winnish Garden bölgesine geliyor. Hatta geçen Ümraniye Spor esprisi de yapmıştık. Bir sezon önce de Ümraniye Spor'la hazırlık maçı oynamıştı. Bu sezonda o totem devam etti. Yine Ümraniye Spor'la hazırlık maçı oynadı. Bu bölgede Galatasaray'a şans getiren bir bölge. Her sene mutlaka buraya geliyorlardı. Dediğim gibi bu bir haftalık kamp süreci boyunca da Galatasaray iki tane hazırlık maçı yapacak. En azından Şampiyonlar Ligi maçlarında ya da işte Süper Lig'deki maçlarda Galatasaray'ı izleyemeyen gurbetteki Galatasaray taraftarları bu iki hazırlık maçında rahatlıkla genelde tribünlerde yer oluyor. Bilet fiyatları da böyle 30-40 euro seviyelerinde oluyor. 24'ünde Monza ile oynayacak Linz kentinde. Sonra bir de 27'sinde Venezia takımıyla karşılaşacak. Bu arada takımla ilgili biraz bilgi vereyim istersen Cihan.
13: Tabii.
14: Hatırlanacağı üzere izinli olan bazı oyuncular vardı. Galatasaray sezonu aslında 7 Temmuz'da açmıştı. Baktığın zaman aradan yaklaşık bir 15 gün geçti. 15 gün geçtikten sonra milli takıma giden bazı oyuncular ayın 14'ünde geldi. Amin takımımızda Dünya Kupası'na giden oyuncular 20'sinde kampa katıldı. Osimhen 13-14'ünde yine gelmişti. Bir de amilli takımımızda olmayan ama Dünya Kupası'na giden Leroy Sané, Davinson Sanchez, Wilfried Tsingo ve İsmail Jakobs vardı. Onların da bugün itibariyle gerçi bugün Galatasaray burada antrenman yapmayacak. Akşam saatlerinde gelecek. Saat 20 gibi gelecek Avusturya'ya. Yarın sabah ilk antrenmanını yapacak ve o ilk antrenmana milli takımdan dönen az önce saydığım oyuncuların da katılması bekleniyor. Okan Hoca gelirken kadroda bir eleme yapacak. Yani yeni sezonda kadroda düşünmediği işte Yelerti'dir, Nelson'udur, ondan sonra Halil Dervişoğlu, bu tarz oyunculardan en azından yararlanamayacağı isimleri kadroya dahil etmesi beklenmiyor. Özellikle Ümraniye Spor maçında bazı genç oyuncular iyi performanslar ortaya koymuştu. Onları bu kampa da getirmesini bekliyoruz. Tüm bunları anlatırken bizi dinleyen Galatasaraylılar, ya Yakup sen ne anlatıyorsun kardeşim, bize transferden haber ver diyenler vardı. Yavaştan transfere de geçebiliriz.
13: Evet, ona da geçeceğiz tabii ama şimdi şey söyleniyor Yakup abi, sürekli başkanın ve işte kardeşim Mehmet Bey'in önüne yeni isimlerin getirildiği söyleniyor. Ve işte bunlar Galatasaray'da daha önce faaliyet göstermiş bir kişinin referans olduğu bir menajerlik şirketi üzerinden geldiği iddiaları var. Ve bu menajerlik şirketinde Dursun Başkan ve kardeşi çok istemediği için çeşitli bahanelerle vazgeçiyorlarmış ki o insanı da kırmak istemedikleri söyleniyor. Ve Okan Buruk'un da çok böyle değişimden hoşlanmadığı, çok risk almak istememediği sebebiyle bu transferlerin gerçekleşmediği konuşuluyor. Durum gerçekten böyle midir? Yoksa Galatasaray büyük transferlere gittiği için mi biraz daha böyle bu iş yavaşladı? Bunu senden alabiliriz. Bir de Galatasaray'ın kamp yaptığı oteli merak etmişler, ismini onu da verirsen bir ara mutlu oluruz.
14: Şöyle söyleyeyim, otelin ismini tam bilmiyorum ama Winnish Garden bölgesinin en büyük oteli. Zaten orada bir tane otel var. Yakın zamanda Fenerbahçe de buraya kampa gelmişti, onlar da orada kalmıştı. Dediğim gibi otelin ismi şu an aklıma gelmiyor ama o Winnish Garden bölgesinin en büyük oteli, spor oteli zaten. Hani kendi sahaları var, antrenman yerleri var. Başka da otel yok zaten çevrede, onu söyleyeyim. Hatta biz bile yer bulamadık. Mecburen bir 40 km mesafedeki Linz şehrinde kalacağız. Orası biraz daha böyle doğal bir alanda. Çok fazla otelin olmadığı, daha çok böyle kamp yapılabilecek bir yer diyebiliriz oraya. Dediğim gibi Google'dan da bakarlarsa çok rahatlıkla ulaşabilirler. Şimdi sen bir projeksiyon çizdin. Yani daha doğrusu Galatasaray'daki transfer süreciyle alakalı bir iddiayı ortaya attın. Ki bu sosyal medyada konuşulan bir konu. Ama şöyle söyleyeyim sana Cihan, gerçeği yansıtmıyor. Çünkü Galatasaray bir menajer üzerinden, sadece onun oyuncuları üzerinden odaklanıp oradan gitme. Şimdi bahsedilen menajer George Gardey. Hı hı. Evet, Galatasaray'a oyuncular öneriyor. Galatasaray bu süreçte de hani kimseyle çalışmamazlık yapmıyor. Yani şunu söyleyeyim, Gardi diyor ki mesela, ben diyor Phil Foden'ı getirebilirim diyorlar, diyor Galatasaray'a. Galatasaray da tamam kardeşim, bizim istediğimiz şartlarda getirebiliyorsan getir diyor ama getiremiyor sonra. Hani böyle durumlar yaşanıyor. Bu Galatasaray'ın planlaması

0: boyunca uzatılmasının hiçbir açıklaması yok. Onu geçtim. Galatasaray ilk transferini yine 50 gün sonra yaptı. Transfer dönemi başladıktan sonra Leslie Ugochukwu'yu aldı. Yani 50 gün beklemek mi gerekiyordu bu transferi yapmak için? Onu geçtim. Lemina süreci imzalanacağı belli. Evet, oyuncu Galatasaray'dan 3,5 milyon euro artı işte ekstraları oldu, imza parası şeklinde böyle talepler oldu. Galatasaray bu süreci biraz bekletti, uzattı. Son tahlilde yine imzaladı. Şimdi sayınca kalem kalem bunların hepsi üst üste gelince evet Galatasaray'ın başkanının ve transfer komitesinin mesai harcadığı konular ama Galatasaray taraftarı bu problemlerin çok daha kısa süre önce çözülmesi gerektiğini düşünüyor. Senin yabancı sayına baktığın zaman Fenerbahçe ve Beşiktaş'tan çok daha rahatsın. Yani en azından ne alıp ne vermeyeceğin çok belli. Galatasaray'ın bir tane iyi 10 numara transferi yapması gerekiyor. Icardi gitti. Icardi'nin yerine bir yedek santrafor alması gerekiyor. Noah Lang ve Aspirilla gitmişti. Bir tane kanat oyuncusu alınması gerekiyor. Aynı zamanda bir tane de savunmada, şimdi Metehan Baltacı ayrılacak, oraya 3. 4. stoper olacak seviyede bir tane oyuncu çekmen gerekiyor. Yani aslında ana kadroya bir tane direkt oynayacak, onun dışında da 4 tane yedek kulübesini zenginleştirecek oyuncu alman gerekiyor. Bu hani atla deve değil, taraftarın isyanı aslında onların açısından baktığın zaman gayet haklılar. Çünkü diyorum ya, senin limit konusunda sıkıntın yok. Fenerbahçe'ye göre daha rahatsın, Beşiktaş'a göre daha rahatsın. Senin bütçe anlamında sıkıntı yok, senin gelirler anlamında sıkıntın yok. Sen 4 yıl üst üste Şampiyonlar Ligi'ne gittin, her yıl Şampiyonlar Ligi'nden inanılmaz gelirler kasana koydun. Galatasaray taraftarına forma diyorsun, formayı alıyor. Kombine diyorsun, kombineyi alıyor. Loca diyorsun, milyon eurolar veriyorlar. Ya burada örneğini veriyorum dikkat çeksin diye. Galatasaray en son sattığı locayı 3 milyon euroya sattı. Ve bu parayı nakit olarak aldı, kasasına koydu. Yani inanılmaz rakamlar, canlılar. Tüm bunlar yaşanırken Galatasaray taraftarı da doğal olarak diyor ki bizim plan programımız belli değil. Yani bunun dışında hareket ediliyor ya da çok da ağırdan alınıyor.
1: Peki şu
0: günü beklersem...
1: Şu olabilir mi abi, sözünü kesiyorum, özür dilerim. Şimdi İsmail Hoca'nın kulağına giden, Galatasaraylı yöneticilerin de kulağına gitmişti. İşte dedi ya, belki yabancı kuralı değişebilir, 12 artı 2 olabilir dedi ki bu kuralın değişmesi için üst makamlara gittiklerini biliyoruz. Yani şu an onların önünde, yüksek ihtimalle de değişecek. Acaba Galatasaray bunu bekliyor olabilir mi? Sonuçta İsmail Hoca biliyorsa Galatasaraylı yönetici de biliyordur. Beşiktaş'ı da, Trabzonlusu da biliyordur.
0: Ben bunu bir Galatasaray taraftarı olarak değil, gazeteci olarak söylüyorum abi. İsmail Kartal'ın federasyon başkanı İbrahim Hacı Osmanoğlu'yken bu beklenti içerisine girmesi gayet normal ve doğal. Onu söyleyeyim. Çünkü bu federasyon Galatasaray'ın karşısında olan 2026-27 sezonunda da Galatasaray'ın şampiyonluk yolundaki en büyük rakibi Türkiye Futbol Federasyonu. Bunu söylerken diyorum ya sana, bir Galatasaraylı gazeteci ya da Galatasaray olarak söylemiyorum. Ben bunu objektif bir gazeteci olarak söylüyorum. Çünkü geçen sezon bu federasyonun yaptıkları ortada ve Galatasaray 4 sene üstte şampiyon oldu. Bu sene 5. şampiyonluk çok daha zor geçecek. Çünkü geçen sene bütün aleyhte kararları Galatasaray'la ilgili, lehte kararları Fenerbahçe'yle ilgili verdi. Normal şartlarda 30 Haziran'da federasyon resmi sitesinden bir açıklama yaptı ve dedi ki kardeşim 10 artı 4 kuralı daha önceden belirlenmişti. Bütün kulüpler mütabakata varamadığı için biz bu kuralın değişmeyeceğini resmi olarak açıklıyoruz dedi. Ve Galatasaray 7 Temmuz'da sezonu açarken Kemal Burgaz, Metin Oktay tesislerinde Galatasaraylı yöneticilerle bir araya geldik. En azından ihtimal olabilir mi şeklinde sorular yönelttiğimizde, bu saatten sonra kural değişilmek istense bile biz karşısında duracağız demişlerdi. Ama dediğim gibi, yani ben bu federasyona güvenmiyorum. Bu federasyon Fenerbahçe istediği için bu kuralı değiştirebilir. Burada da Galatasaray yönetiminin dik durması gerekiyor. İsmail Kartal'ın yaptığı açıklamadan hemen sonra yıldırım hızıyla bir açıklama yapması gerekiyordu. Yani ben emin olamıyorum diyorum ya sana. Kemal Burgaz tesislerinde evet biz bu kuralın değişmesini istemiyoruz demişlerdi. Ama bugün itibariyle bu kural değişirse Fenerbahçe istediği için, İsmail Kartal istediği için, çünkü daha büyük sıkıntıyı Fenerbahçe ve Beşiktaş yaşayacak. Onların bu kuralın değişmesi

0: gitmesini istemeleri gayet normal. Evet, Galatasaray da istemişti ama Galatasaray'ın istediği dönemde 5-6 tane kulüp çıkmış federasyona, biz bu kuralın devam etmesini istiyoruz demişti. Federasyon da doğal olarak bu kararı devam ettirmişti. Dediğim gibi yani ben benim için sürpriz olmaz yabancı sayısıyla alakalı kural değişikliği yaşanırsa. Çünkü geçen sezon biliyorsun yabancı hakemi herkes istedi. Sadece Fenerbahçe'nin istediği dönemde geldi. Onun dışında federasyon verdiği kararlarda hep Fenerbahçe lehine kararlar vermişti. Buna işte Yasin Kol'u sayabiliriz, MHK'nin verdiği kararlarını sayabiliriz. Türkiye Futbol Federasyonu resmi Twitter hesabından Galatasaray'a hedef almasını sayabiliriz. Böyle bir sürü üst üste koyabileceğimiz konu var. Burada Galatasaray yönetiminin de dik durması gerekiyor. Zaten transfer konusunda Galatasaray taraftarı ciddi anlamda her gün neredeyse sosyal medyadan tepki gösteriyor. Düşün ya, dün Twitter'da tek çalışması vardı. Tek çalışmasının ana başlığı da Dursun Özbek istifaydı. İstifaya çağrılan başkan, 4 yıl üst üste Galatasaray'ı şampiyon yapan başkan, işte Osimhen'i, Icardi'yi, Sané'yi, bu oyuncuları transfer eden başkan, ama işte iletişim süreci maalesef kötü yönetildiği için, süreç iyi anlatılamadığı için maalesef Galatasaray taraftarı da bu tepkiyi sosyal medyadan gösteriyor.
1: Şunu soracağım Yakup abi, şimdi Lemine ile imza atıldı. Bu arada Yakup Çınar'la birlikteyiz, Avusturya kampından bizle beraber oluyor. Avusturya'da, stüdyoda bizle beraber değil. Şimdi Lemina'nın kalmasıyla bu Can Uzun transferi yüksek ihtimal böyle zorunlu gibi bir hal aldı. Şimdi U23 kontenjanı için şu an Yelert'i saymazsa Galatasaray, elinde işte bir de Kazım Can var. Ama Kazım Can'ın durumu biraz farklı, işte Makedonya formasını giydikten sonraki transfer tescil döneminde yabancı,
0: yok abi,
1: olabilir.
0: Giymez.
1: Ola ki mesela. Yani bu Eylül-Ekim gibi Uluslar Ligi'nde oynarsa ilk yarı Kazım Can'ı yerli olarak kullanırsın mesela. Giymez mi diyorsun?
0: Ya büyük ihtimal, sana şöyle söyleyeyim. Yani düzenli oynayabileceği bir takıma bence yine kiralık gidecek. Çünkü Galatasaray'ın elinde şu anda, yani ben olsam göndermem. Sezon içerisinde mutlaka ihtiyaç duyulacak bir oyuncu ki yabancı kuralı değişmişken, yerliye bu kadar ihtiyaç varken, bir de Kazımcan bana göre İsmail Jakobs'tan da, ondan sonra Eren'in Elmalı'dan da çok daha iyi orta yapıyor. Potansiyeli inanılmaz bir oyuncu. İlk Ümraniye Spor maçının da yıldızlarından bir tanesi. Güzel de bir gol atmıştı. Ama ben hani düzenli oynayabileceği bir takıma kiralık gideceğini düşünüyorum. Kontenjan konusunda da Galatasaray'ın elinde şu anda iki tane oyuncu var. Bir tanesi Renato Niega, diğeri de Leslie Ugochukwu.
1: Evet, transferleri de geçeceğim ama geçmeden dinleyenimiz şöyle bir şey yazmış. Şimdi İsmail Bey bu açıklamayı yaptı diyor, İsmail Kartal, kural değişebilir açıklamasını. Okan Buruk bu açıklamayı yapsaydı, yapı var vesaire diye ortalık ayağa kalkmaz mıydı ki, bu kural değişirse Galatasaraylılar ne demeli diye bir soru sormuş sana.
0: Abi yani Galatasaray ne demeli değil, Galatasaray bu kuralın değişmemesi için karşısında durmalı. Yani federasyon sadece Fenerbahçe istediği için bu kuralı değiştirmemeli. Eğer taviz verirseniz sezon boyunca sizden çok daha fazlasını isteyecekler. Ama Galatasaray sadece yönetimiyle değil, taraftarıyla, hocasıyla, Fenerbahçe'nin istediği bu değişikliğin mutlaka ve mutlaka karşısında durmalı. Ama bunu sosyal medyadan birçok Galatasaraylı tepkiyle dile getirirken Galatasaray tarafı hala sessiz. Cihan, şunu söylüyorum ya, hani 1481 diyoruz, Galatasaray Lisesi diyoruz, iletişim diyoruz. Abi Türkiye'nin en iyi iletişim fakültesi Galatasaray Üniversitesi'nde. Galatasaray Lisesi'nden mezun olan bir öğrenci Fransızca, İngilizce, işte Almanca'yı 3 dil bilerek mezun oluyor. Ülkeyi yönetiyorlar, dünyayı yönetiyorlar. Dünyanın en iyi üniversitelerine giriyorlar. Ama Galatasaray'ın, ki Dursun Özbek de bir liseli, lise mezunu, Galatasaray Lisesi mezunu, ki lisesinde de birçok isim var, ama abi biz Galatasaray iletişimden sorumlu yöneticinin kim olduğunu şu anda bilmiyoruz. Ben sesini dahi duymadım. Yani evet bahsediliyor ama bu konuyla alakalı net bir şey yok. Sezon başlayacak, daha Galatasaray muhabirleriyle bir çay içmişlikleri yok. Yarın öbür gün diyorum ya sana, son 5 yılın, yani son 4 yıl Galatasaray adına zorlu geçti ama bu yıl çok daha zorlu geçecek. Ben Galatasaray'ı içeride dışarıda takip eden, bütün maçlarına giden biri olarak söylüyorum. Gittiğimiz geçen sezonki deplasmanlarda Galatasaray'a inanılmaz muameleler yapıldı. Galatasaray

0: Galatasaray taraftarı hor görüldü. Yani şunu söyleyeyim, bu Beşiktaş ya da Fenerbahçe'de olsaydı bu şekilde olurdu. Çünkü kimse sizin 5 yıl üst üste şampiyon olmanızı istemiyor. Ama bu kadar eliniz güçlüyken, gelirleriniz bu kadar artmışken o iletişim sürecini de doğru yönetmeniz gerekiyor. En büyük eksiklik şu anda Galatasaray'da bu.
1: Evet, o zaman geçebiliriz transferlere. Fernandes, Leo, Bremer, Davinson, Can Uzun, herhalde Bremer askıya alındı. Öyle konuşuluyor ama şu an en yakın isim Bruno mudur abi? Galatasaray kimi bekletiyor veya kim için bekliyor diğer transferleri?
0: Bir şey diyeceğim, şöyle yapalım istersen, savunmadan başlayalım. Olur. Bu arada mesajlarıyla bizi dinleyenler de, bugün programımız 2 saat olmayacak, biraz daha kısa olacak. Özellikle isim özelinde benim bahsetmediğim ya da senin bana sormadığın ama onların merak ettiği isimler varsa mesaj olarak göndersinler. Ben en azından süreci anlatmaya çalışayım. İşin savunma kısmından başlayayım.
1: Evet, bu arada Ponomarenko da olmuyor. Bitti o da. Kiev'le anlaşmasını sağladı. Onu da söylemiş olalım. Sana bırakayım sözü.
0: Evet. Şöyle işin savunma tarafından başlayalım. Galatasaray'da Okan Buruk'ta son verdiği röportajda zaten dile getirmişti. Galatasaray toplamda 4 tane transfer yapacak. Bunların 3'ü hücuma, bir tanesi savunmaya. Ama ben bu 4 transfer dışında ekstra bir tane de fırsat transferi mutlaka, yani Galatasaray'da bir söz var, transfer bitti demeden bitmez Galatasaray. Mutlaka bir fırsat transferi de kollayacağını düşünüyorum. Sezonu böyle çileksiz tamamlamayacaktır Galatasaray. Böyle bir tane, ya ben toplamda 5 transfer bekliyorum, bir tanesi fırsat olmak üzere. Bir oyuncu savunmaya transfer edilecek ama bu Davinson Sanchez'in ayrılmayacağı senaryoda geçerli. Şimdi Davinson Sanchez ile ilgili menajer George Gardi Como'dan yaklaşık 25 milyon euro bonuslar dahil bir teklif getirdi Galatasaray'a, ama Galatasaray şu anda bu oyuncuyu göndermeye sıcak bakmıyor. Aslında Bremer, Juventus'ta forma giyiyor, Brezilyalı oyuncu, iyi bir savunma oyuncusu ama Juventus gözden çıkarmayı düşünüyor, Galatasaray'ın gündemine geldi. Onun dışında yine Lukimi İtalya Ligi'nde forma giyiyor, geçmiş yıllarda da Kolombiyalı oyuncu, Davinson Sanchez'in milli takımdan partneri, Galatasaray'ın gündemine gelen isimlerden yine bir tanesi. Bu oyuncuların tekrar dile getirilmesine, yüksek sesle konuşulmasının sebebi Davinson Sanchez'in ayrılık ihtimali. Yani Galatasaray şu an için Davinson Sanchez'in ayrılığına sıcak bakmıyor. Ki şunu da biliyorum ki Davinson Sanchez de gitmek istiyor Cihan. Oradaki kritik nokta bu. İşte yarın kampa katılmasını bekliyorum. Eğer ekstra izni yoksa gelip Galatasaray yönetimi ve hocayla bir görüşme gerçekleştirecek. Davinson Sanchez'in ayrılması ihtimaline karşı Bremer ve Lukumi gibi oyuncularla görüşmeler devam ediyor. Bir dönem Van Dijk ismini konuşmuştuk ama şu anda onunla alakalı net bir girişim söz konusu değil. Ama Davinson Sanchez ayrılırsa oraya işte tartışılmayacak bir oyuncu ile Galatasaray transfer etmeyi planlıyor. Benim şahsi fikriyatım, hani Davinson Sanchez ayrılırsa benim için sürpriz olmaz. Çünkü Galatasaray'da 6 milyon euro kazanıyor. Como hemen hemen o maaşa yakın bir rakam öneriyor. Galatasaray 30-35 seviyelerinde bonservis beklentisi vardı. 25'e kadar çıktılar. Sadece Como değil, İspanya Ligi'nden, Arabistan Ligi'nden, işte Arabistan'dan astronomik bir teklif gelirse o zaman Davinson'u hiç tutamayacaksınız elinde. Ama Galatasaray'da en yüksek bonservisle bırakmaya çalışacak oyuncu. İşin savunma tarafı bu şekilde. Onun dışında ben, hani Singo'ya ilgi olduğuna dair haberler çıkıyor, Inter istiyor. Salah'ı yine Avrupa'da en çok istenilen oyunculardan bir tanesi. Ama hani işin savunma tarafında ayrılık beklemiyorum. Kazımcan oynayacağı bir takıma kiralık giderse ona şaşırmam. Onun dışında Jakobs, Eren Elmalı sol tarafta, sağ tarafta Salah'ı ve Singo ikilisi devam edecek. Arda Ünye'ye çok fazla Avrupa'dan teklif var. Yani Avrupa'daki birçok kulüp potansiyelinin farkında ama Okan Hoca takım içerisinde en çok güvendiği genç oyuncu, hatta bu sezon ciddi anlamda şans vermeyi düşündüğü oyunculardan bir tanesi. Hatta şunu söyleyeyim, geçen başka bir yayında da dile getirmiştim, Arda Ünya yeni sezonda 11 oyuncularından bir tanesi olursa ilerleyen dönemlerde ben şaşırmam. Okan Hoca onun

0: potansiyeline ve performansına güveniyor ve bu şansı gerçekten bu senede vermeyi düşünüyor. Arda Ünyay konusu bu şekilde. Geçiyoruz orta sahaya. Orta sahada Lemina'nın, sen de söyledin, sözleşmesi uzatıldı 2 yıllık. Onun dışında Lezio Gocuk bu transferi yapıldı. Gabriel Sara eğer Galatasaray'da devam ederse, ki devam edecek gibi gözüküyor. Aslında Aston Villa, West Ham'ın ilgisi var ama Galatasaray'ın buradaki beklentisi 30 milyon euro seviyelerinde. Öyle bir teklif gelirse Galatasaray oraya tartışılmayacak bir oyuncu transfer etmeyi düşünüyor. Ki işte Kamavinga ismi konuşuldu. Yine Manchester City'deki Reinders ismi konuşuldu, Hollandalı futbolcu. Bu tarz isimler eğer Gabriel Sara ayrılırsa gündeme gelebilir. Bunlar ihtimaller. Geçelim gerçeklere. Galatasaray'ın önceliği şu anda transfer komitesiyle konuştuğumuz zaman da direkt 10 numara transferici. Bruno Fernandes'le ilgili şöyle bir sıkıntı var. Evet, şu anda Galatasaray medyası bu ismi çok yüksek sesle dile getiriyor. Ben de söylüyordum ama dün akşam aldığım bilgi itibariyle şunu net olarak söyleyebilirim. Manchester United oyuncunun sözleşmesini uzatmak istiyor. Ayrıca net olarak oyuncunun 1 yıl sözleşmesi var Manchester United'da. Artı 1 yıl opsiyon var. Ve Manchester United bu oyuncunun sözleşmesine 60 milyon euroya serbest kalır maddesi koymuş durumda. Yani kapısını çalan kulüplere 60 milyon eurodan aşağı vermeyiz diyor. Bir yıl sözleşmesi kalmış 32 yaşındaki oyuncu için de Galatasaray'ın kalkıp 60 milyon euro ödeme ihtimali söz konusu değil ki. Bu oyuncunun maaş beklentisi de 20 milyon euro seviyelerinde. Galatasaray'ın masasından böyle yavaştan uzaklaşan isimlerden bir tanesi olduğunu söyleyeyim. Muhtemelen bugünden sonra da hani yavaş yavaş böyle Bruno Fernandes ismi Galatasaray'ın gündeminden çıkabilir. Evet, Galatasaray bu ihtimali kovalıyor, bu ihtimali zorluyor ama dediğim gibi dün itibariyle aldığım bilgi, bu oyuncunun sözleşmesinde 60 milyon euro serbest kalma bedeli var. Galatasaray kesinlikle bu rakamı ödeme ihtimali söz konusu dahi değil. Şimdi peki 10 numaraya kimi alacak? Can Uzun konusunda Frankfurt tarafıyla görüşmeler devam ediyor ama orada da Frankfurt aynı şekilde 60 milyon euro serbest kalma bedeli var. 50'ye kadar düştü. Daha da altına düşmeyi düşünmüyorlar. Son günlerde yine geçen hafta dile getirmeye başlamıştım. Brahim Diaz, Real Madrid oyuncusu. Mourinho geldi. Geçen sezon zaten 11'de gözden düşmüştü. Galatasaray kulübü ve oyuncunun babası aynı zamanda menajeriyle iletişime geçmeye başladı. Oyuncunun şartlarını sordular. Oyuncu İtalya Ligi'nden çok fazla takım istiyor Cihan. Çünkü şöyle söyleyeyim, Milan'da forma giydiği dönemde orada iyi bir iz bıraktı. Milan şampiyon oldu ve Brahim Diaz çok çok iyi performans ortaya koymuştu. Zaten kariyerinde baktığın zaman City, Real Madrid'de, Milan'da oynamış bir oyuncudan bahsediyoruz. Evet, son dönemde hani böyle hani maç kurtaran, maç alan oyuncu profiline yakın değil ama hani o çıkışı gerçekleştirebileceği bir kulüpte oynarsa tabii ki yetenekli bir oyuncudan bahsediyoruz. Hem sağ kanatta hem 10 numara mevkisinde oynayabilen bir oyuncu. Çok fazla talibi var. Real Madrid'deki geleceğini, netleşmesini bekliyor. Mourinho tarafı çok yeni sezonda devam etmek istemiyor. Oradaki avantaj da işte bir yıl sözleşmesi var. Bir yıl sözleşmesi olmasına rağmen ilk aşamada menajerler Galatasaray'a 25 milyon euroya ayrılabileceğini söylemişti ama son gelen bilgiler bu rakamın 35 milyon euroya çıktığı yönünde. Yani bir yıl sözleşmesi kalmış Brahim Diaz için 35 milyon euro istiyor Real Madrid tarafı. O da problem değil ama oyuncu kendi geleceğiyle ilgili kararı henüz vermiş değil. Diğer teklifleri de, gelen teklifleri de görmek istiyor. Galatasaray şu anda Brahim Diaz konusuna odaklanmış durumda. Onun dışında da
1: Brahim Diaz, Brahim Diaz'ın gelen... da Afrika Uluslar Ligi'nde attığı penaltıyı biliyorsun ya, ülkesinde yakmıştı. Yani orada Panenka falan vurmuştu böyle. Hani böyle nasıl ki futbolda her yıl hani en muhteşem golü atan ödül veriyorlar ya abi, hani o yılda herhalde.
0: Spektaküler bir oyuncudan bahsediyoruz.
1: Evet tabii tabii. Yani tek bir pozisyonla yargılayamayız tabii. Aklıma geldi yani, diye söyledim. Hı-hı.
0: Evet, şey, Maradona da penaltı kaçırıyor, Messi de kaçırdı abi Dünya Kupası'nda.
1: Tabii.
0: Orayla kıyaslamamak lazım ama ben şunu biliyorum ki hani Okan Hoca Brahim Diaz'ı net olarak takımında görmek istiyor. transfere onay vermiş durumda. Bu anlamda dediğim gibi oyuncunun menajeri ve babasıyla şu anda Galatasaray görüşmelerini sürdürüyor. Ama dediğim gibi yine kolay bir transfer değil. Bir de Paraguay milli takımında dikkatimizi çeken Enciso ismi vardı. O da Galatasaray'ın listesindeki oyunculardan bir tanesi. Evet, biraz düşük profil gibi gözüküyor ama onun içinde kulübü bu arada kontenjana giriyor. Yani Galatasaray Enciso ya da Can Uzun tarzında bir 10 numaracı ya da işte yardımcı forvet rolünde bir oyuncu alırsa bu kez kontenjanı orta sahadan ya da kanat oyuncusundan yana kullanma ihtimali söz konusu olabilir. Dediğim gibi şu anda ön plana çıkan oyuncu Brahim Diaz ama Bruno Fernandes ihtimali kovalanıyor. Can Uzun tarafında görüşmeler devam ediyor. Enciso da Galatasaray'ın listesindeki isimlerden bir tanesi. Transfer dönemi çok dinamik. Hani bir fırsat doğar, başka bir şey olur, oraya başka bir oyuncu gelebilir. Ama dediğim gibi transfer çalışmaları şu anda bu dört oyuncu üzerinden gidiyor. Az önce bahsettim. Yani eğer Can Uzun ya da Enciso olursa hani Galatasaray o hakkını, kontenjan hakkını kanattan yana da kullanabilir. Biliyorsun iki gündür konuşulan bir isim var. Rafael Leao. Yine Phil Foden, az önce söyledim yine. Gardin'in Galatasaray'a önerdiği isimlerden bir tanesi. O zaman Galatasaray hani Rafael Leao ayarında bir oyuncu kadrosuna katabilir. Yine Gardin'in Galatasaray'a önerdiği, Fenerbahçe'nin de şu anda ilgi duyduğu 10 milyon euro maaş beklentisi olan ama Milan'ın da en az 50 milyon euro satın alma opsiyonu sözleşmesine dahil etmeye çalıştı. Bir oyuncudan bahsediyoruz. Şimdi 10 numarayı da tamamladık. Forvet bölgesi için neler yaşanıyor? Bu arada Ponomarenko'nun sözleşmesini uzatması ayrılmayacağı anlama gelmiyor. Onu söyleyelim. Yani Dinamo Kiev'in bu oyuncu için 25 milyon euro beklentisi var. O parayı veren ya da zorunlu satın alma opsiyonu 25 milyon euro seviyelerinde yapan kulübe oyuncuyu vermeye sıcak bakıyor. Galatasaray'ın burada teklifi 15 milyon euro seviyelerindeydi. 20 küsür milyon euro teklifi olmuştu ama zorunlu satın alma opsiyonu olmayacak şekildeydi. Dinamo Kiev de bunu kabul etmemişti. Bir de oyuncunun Ukrayna Ligi'ndeki bir sezonluk performansına Galatasaray kalktığında 30 milyon euro yatırım yapmak istemiyor. Burası için de hala alternatif isimler var. Görüşülen isimler var.
1: Demek ki oyuncuyla da görüşülmemiş demek ki Yakup abi. Yani oyuncuyla görüşülse imzayı atmaz. Evet, Kiev oyuncuyu ucuza kapatmamak için sözleşmeyi yenilemiş. Öyle bir durum yaşanmış.
0: Şöyle söyleyeyim. İlk başta oyuncuyla görüşmen gerekiyor. Çünkü oyuncu eğer ikna olmayacaksa ya da gelmek istemiyorsa kulüple görüşmenin hiçbir esprisi yok. Çünkü kulüp tarafı pazarlık süreci, anladın mı? Bence oyuncu Galatasaray'a gelmeye sıcak bakıyordu. Bu arada hani iyi performans gösterdiği için Ukrayna pazarı, çok fazla oyuncu yok ama çok fazla menajer var. 4-5 menajer üzerinden Galatasaray'a farklı böyle formüllerle önerilmişti. Galatasaray tarafı oyuncu konusunda şüpheleri yoktu ama dediğim gibi en azından Ukrayna Ligi'nde de bir sezonda parlamış oyuncuya 25-30 milyon euro ödemek istemediler. Avrupa'da bazı kıstaslar var. Mesela Türkiye Ligi'nden de artık şöyle söyleyeyim sana, gol kralı olan oyuncuya Avrupa'dan kimse kalkıp 25-30 milyon euro ödemek istemiyor. Hatırlarsan Sörloth Trabzon'da çok iyi performans göstermişti. Sonra gittiğinde 2 sezon ortalarda yoktu. Yani birkaç tane öyle oyuncu kötü performans gösterince Avrupa'ya transfer olduktan sonra Türkiye'deki forvetlerle alakalı bir ön yargı oluşmuştu. Ukrayna Ligi de öyle, iki tane takım var, bir Shakhtar, bir Dinamo Kiev ve diğer takımlar bütçesi düşük takımlar ve hani çok kolay savunmalara karşı bu kadar gol atması bazen insanları yanıltabiliyor, performans insanları yanıltabiliyor ki Chelsea hatırlarsan Modric'i kadrosuna katmıştı 80 milyon euroya ve oyuncu Premier Lig'de neredeyse performans gösteremedi. Dediğim gibi yani özetle Galatasaray Avrupa kamp dönemi de başlıyor. Buraya da hala 10 numaraya da forvet transferini yetiştiremedi. Taraftarda büyük beklenti var. Şu anda transfer görüşmeleri Galatasaray'da devam ediyor ama bu Galatasaray taraftarının ciddi anlamda sabrını da taşırmış durumda.
1: Evet, Yakup Çınar'la birlikteliğimiz sürüyor. Abi, dinleyenlerimizin çok sayıda mesajı var. Biraz onlara göz atalım istersen. Yazmışlar kıymet verip. Phil Foden'ı unut diyor. Sözleşmeyi imzaladı. Unutun o işi demiş Erkan.
0: Abi şöyle söyleyeyim işte. Bazı için Phil Foden'ı Galatasaray'ın bonservisiyle alma ihtimali yok zaten. Şimdi Galatasaray şöyle söyleyeyim. Kaleci Cankat Yılmaz. Bir yıl sözleşmesi var. Şimdi bu oyuncuyu kiralık olarak gönderecek. Gönderirken sözleşmesini uzatması gerekiyor Cihan. Yani Phil Foden'ın durumu da öyle. Yani Phil Foden Manchester City ile sözleşme uzattı. Manchester en azından diyor ki ben bu oyuncuyu kiralık satın alma opsiyonuyla göndereyim. Bazı şartlara bağlayayım ki giderse ben de para kazanayım. Oyuncunun da değeri düşmemiş olsun. Hani direkt sözleşme uzattı. Galatasaray'a vermek istemiyor gibi bir yaklaşım söz konusu değil yani.
1: Evet yani doğru söylüyorsun. 21 yaşında 5 Premier Lig şampiyonluğu yaşamış bir oyuncuyu da Manchester City öyle kolay kolay bırakmaz.
0: Yani.
1: Ne demiş Phil Foden tam bir şütör demiş. Erkan Kambur Sarıyer'den selamlarını iletmiş. Leao gelirse diyor ikinci Zaha olur. Umarım Leao gelmez. Noelang geri dönecek mi diye bir soru var.
0: Yok yani şu anda kontenjan konusunda Galatasaray'ın eli rahat değil. Noelang dönmek istiyor. Galatasaray'da geçen sezonki performansından memnundu ama yani bir kez daha kiralanması şu an için söz konusu değil.
1: Yakup abi Salzburg'a yakınım. Eğer istersen seni Linz'e götürebilirim demiş. Orada aile restoranımız var diyor. Çocuklarım ve ben fanatik Galatasaraylıyız. Havalimanında Galatasaray'ı bekleyeceğiz demiş. Numarasını bırakmış sana. Ne güzel insanlar var.
0: Gerçek, çok teşekkür ederim.
1: Gerçekten,
0: sağ olsun.
1: Gerçekten.
0: Ya havalimanına karşılamaya yani büyük ihtimal gideceğiz. Orada denk gelirsek zaten selamlaşırız. Yani bir sıkıntımız yok. Arabamız var. Kalacağımız yer var. Çok teşekkür ederiz.
1: Galatasaray'ın orta sahasının atletik ve fiziksel açıdan güçlendirilmesi gerekiyor demiş. Geçen sene geçiş oyununda bunun sıkıntısını çok yaşadık. Torreira haricinde topu kazanma konusunda biraz gecikiyoruz. Bununla ilgili bir transfer yapılması lazım ve yapıldı. Ama o bölgeyi biraz daha yedeklemek gerekir diye düşünüyorum. Yoksa tüm kulvarlardaki maç sayısına bakacak olursak bence zorlanacağız demiş.
0: %100 katılıyorum. Vural. Çünkü şöyle yani orta sahaya seviye atlatacak bir oyuncu almanız gerekiyordu. Şimdi Lazio Gojuk bu. Mario Lemina'nın önünde mi? Bence değil. Torreira'nın önünde mi? Bence değil. Ama Galatasaray 30 milyon euro yatırım yaptı. Evet, geleceğe dönük bir transfer, beklentilerin olduğu bir isim. Tüm kategorilerde 20 maça çıkarsa zorunlu satın alma opsiyonu devreye girecek. Böyle bir oyuncudan bahsediyoruz. Ama hani Galatasaray'ın orta sahasına sınıf atlatacak bir oyuncu değil. Galatasaray'ın işte bu kontenjan olayı olmasaydı ya da şöyle söyleyeyim, ben Galatasaray'ın futbol aklı olsaydım, şimdi Galatasaray'da tabii ki hani biz böyle atıp tutuyoruz, Lemina ile sözleşme uzatmazdım mesela. Yani oraya çok daha fark yaratabilecek bir oyuncu alabilirim. Çünkü dediğim gibi Lazio Gojuk bu, baby Lemina diyoruz. Şimdi sen 2 yıl Lemina ile sözleşme uzattın. Lemina yarın bugün oynamadığı zaman hani sıkıntı yaratabilecek bir oyuncu. Bunları düşünmek lazım. Ama atıyorum mesela Kamavinga tarzı bir oyuncu aldığın zaman yedek oyuncu mecburen bekleyecek. Yani senin onu kesmen için daha iyi performans ortaya koyman lazım ki böyle bir ihtimal çok söz konusu değil ve böyle bir oyuncu Galatasaray orta sahasına Şampiyonlar Ligi'nde özellikle seviye atlatırdı.
1: Evet, İbrahim Tatlılık demiş ki şimdi çok övülen Galatasaray scout ekibi Paraguay bizimle maç yapmasa ensi sonun farkında olmayacak mıydı? Geldiğimiz nokta bu mudur diye bir soru sormuş.
0: Ya ben şuna da katılmıyorum abi. Yani Trabzon evet scout transferleri yaptı ama mesela Enciso bir scout transferi değil abi. Enciso artık 30 milyon. Cihan ben kime scout transferi derim biliyor musun? Örnek vereyim şimdi. Olayı öyleydi. Ya da işte Renato Niega öyle bir transfer. Sacha Boey mesela 1.2 milyon euro. Gerçi o dönem menajer Alex Markaroğlu Galatasaray'a önermişti. Galatasaray scout ekibi onay verdikten sonra Fatih Terim'in transferin gerçekleşmesini istemişti ama kalkıp da ben 30 milyon euroluk oyuncuya scout transferi demem abi, 3 milyon euroya 5 milyon euroya bulacaktım. Mesela Galatasaray Mijan forması giyen Frank Colino'yu istedi. Ganalı oyuncu. Geçen sezon Mijan'da inanılmaz bir sezon geçirdi. 25'in üzerinde gol attı. adamların beklentisi 30 milyon euro. Ama 2 sezon önce oyuncu bedelsiz olarak kadrolarına katmışlar. Sen böyle bir oyuncuyu bedelsiz olarak kadrolarına kat, ben o zaman derim ki scout transferi. Ama işte Enciso, onun dışında Lezio, Gojuklu, bunlar scout transferi değil abi.
1: Evet, bu arada az önce Filenin Sultanları'nın maçı da bitti Kanada'yla. Yenel'de oynuyorlardı Milletler Ligi'nde. Kanada 3-1 mağlup etti Filin. Evet, yarı finale çıktı. Tebrik edelim. Evet, Filenin evet. Sultanları'nı da az önce biten karşılaşmada bir son dakika gelişmesi olarak. Her oyuna girdiğinde maçı kapattım demiş. Kim için söylüyor bunu? Çünkü biliyordum maç gidecek. Ha, şey için söylüyor. Arda Ünye için söylüyor. Abi Ayva'yı yedik. İlk 11 diyorsun. Her oyuna girdiğinde maçı kapatıyordum. İnşallah satar ve kurtuluruz demiş.
0: Mesela bu bir ön yargı, biliyor musun? Yani Okan Hoca geçen sezon, evet, Şampiyonlar Ligi ve Fenerbahçe derbisinde mecburiyetten Arda'yı oynatmak durumunda kaldı. Ama aslında sezon başından itibaren planlı olarak oynamaya başlasaydı Arda Güler şu an çok farklı noktada olabilirdi. Okan Hoca'nın söylemini burada söyleyeyim. Yine özel bir bilgi. Okan Hoca şu anda hani Arda Ünyay, Ozan Kabak da bu yaştayken bu kadar Ozan Kabak potansiyelli değildi. Yani Arda Ünyay daha potansiyelli bir oyuncu diyor. Biz bilmiyoruz abi. Avrupa'da işte La Liga'da iki tane takım, İtalya'da bir tane takım, işte bir iki tane, Almanya Bundesliga'da bir iki tane takım şu anki performansıyla daha hiç oynamadan bu oyuncuyu kadrosuna katmak istiyor. Yani diyorum ya sana, sadece geçen sezonki performansına bakıp ön yargıyla yaklaşmamak gerekiyor. Çok potansiyelli bir oyuncudan bahsediyoruz ki Galatasaray bu oyuncuyu Beşiktaş'ın elinden almıştı. O dönem Beşiktaş da ciddi anlamda istiyordu. Uğur Ava'dan, Abdülkerim Bardakçı'nın menajeri, aynı zamanda Arda Ünye'nin de menajeri. Galatasaray'la ilişkileri iyi olduğu için Arda'yı Galatasaray'a getirmişti.
1: Evet, Selim Sarı scout ekibine kızmış. Yıllardır ekipte demiş. İsmini vermeyeyim ama yani bir isim söylemiş. Kulüpte ne iş yapar diyor. Şimdi çok da hedef göstermek iyi olmaz Selim Sarı.
0: Abi hedef göstermek
1: gibi. Şeyi sormuş ya, ben abi söyleyeyim. Emre Utkucan diyor yani. Scout ekibinde ne yapıyor,
0: evet,
1: demiş.
0: Evet, ben de söyleyeceğim. Hmm. Abi Galatasaray'ın şu anki, ya Okan Hoca kendisi söyledi. Ben genç oyuncu yetiştiremem dedi. Okan Hoca sezon başlasın, 3 hafta kötü gitsin, Okan Buruk istifa diyecek Galatasaray taraftarı. Okan Hoca'nın genç oyuncu oynatma şansı yok. O yüzden ne diyor? Bu 19'la Süper Lig arasında geçiş ligi olması gerekiyor. Bunu 100 kere anlattık. İspanya'da var, Hollanda'da var, Portekiz'de var, birçok İspanya'da var, birçok yerde var bu. Senin kalkıp da ben sana söyleyeyim işte. Abi birkaç yayındır bahsediyorum, geçen Ümraniye maçında Heti. Arda Tagay diye bir oyuncu var Galatasaray'ın. 2009 doğumlu. 17 yaşında. Daha 16'dan 17'ye yeni girdi. Şimdi bu adam 2 sene sonra Barış Alper Yılmaz seviyesine gelebilecek bir oyuncu. Ama süre alması lazım. Süre almazsa nasıl gelecek abi? Şimdi Arda Tagay'ın Barış Alper Yılmaz'ı kesmesi lazım. Ya da işte Sané'yi kesmesi lazım. Okan Hoca'nın sence Sané'yi ya da Barış'ı kesip oyuncuyu oynatma ihtimali var mı? Bizi dinleyenler şöyle bir defterin ofisteyse bir kenara yazsın abi. Arda Tagay.
1: Ya bu çocuğu ben şeyde izledim abi. 2 yıl önce Fenerbahçe U17 maçı vardı. Galatasaray Fenerbahçe U17'yi 8-1 yenmişti. Orada gerçekten çok iyi oynamıştı. Ama dedim hani belki üst klasmanlara gelince acaba bu çocuğu ısırırlar mı, yerler mi? Evet, tekniği çok iyi ama fiziğini geliştirebilir mi diye düşündüm. Ama son dönemde hiç izlemedim. Sen baktın mı bilmiyorum son dönemlerini.
0: Yo, ben izledim canım. O 19 maçlarını son dönemde izledim. Bu oyuncu çapraz bağ ameliyatı yaşamıştı. Sonrasında ki Hakan Balta'nın oğlu Çağrı Balta onun önünde görülüyordu. Babası Hakan Balta olmasa belki de önünde görülmeyecekti. Ama inanılmaz yetenekli bir oyuncudan bahsediyoruz. Son dönemde oynamaya başladı ki Okan Hoca da altyapıdaki hocaların önerisiyle A takım kadrosunu aldı. Ve hazırlık maçında, son Ümraniye maçında da süre verdi. Avusturya kampına gelirse de bu hazırlık maçlarında süre alacağını ve fark yaratıcı. Ya sadece o değil mesela, ben şunu söyleyeyim sana. Ali Turab Bülbül inanılmaz iyi bir sağ bek. Berat Duş inanılmaz iyi bir kanat oyuncusu. Ama bu oyuncuların birer sene daha böyle en kötü birincilik seviyesindeki takımlarda

0: mücadele etmesi gerekiyor. Çarpışması gerekiyor. Arsenal bunu yapıyor. Manchester United, Barcelona bunu yapıyor.
1: Şimdi çok düzgün bir şey söylemiş dinleyenimiz. Bence de mantıklı soru sormuş. Belki diyor scout ekibi isim veriyor ama yönetim yanaşmıyor diyor. Bunu söyleyince hemen aklıma Necati Ateş'in hikayesi geldi. İşte Haaland'ı izlemeye gitmişler, hatırlıyor musun?
0: Doğru.
1: Belki de yönetim diyor ki tamam kardeşim siz isimleri verin, biz yanaşmıyoruz da diyebilirler. Hani ekibe kızıyoruz ama. Okan Buruk genç oyuncu yetiştiremem diyorsa neden 4 genç yabancı alınıyor diye bir soru var. Yakup Çınar'la da bağlantımız herhalde biraz böyle sıkıntıya uğradı. Tekrar bir arayalım, zaten kendisiyle böyle 45 dakika gibi bir süre zarfında birlikte olacaktık ama en azından böyle şöyle bir denememizi yapalım. Evet, bir sesin kesildi abi ama zaten bir 3-4 dakikamız kalmıştı. Böyle pat diye yüzüne kapatmış gibi olmamak adına tekrar.
0: Yok kesildi.
1: Bu scout ekibiyle ilgili bir soru sormuştu dostumuz. Onu cevaplıyordun sanırım.
0: Ya yok, haklı, söylediğinde haklı. Çünkü scout ekibinin önerdiği her oyuncuyu alamıyorsunuz abi. İşte hatırla, Necati Ateş 5 yıldır bahsediyor abi. Haaland'ı gittik izledik, 10 milyon euro beklentileri vardı. O yaştaki Haaland'a kimse bu parayı vermek istemiyordu o dönemde.
1: Peki Yakup abi, çok teşekkür ediyoruz. Ağzına sağlık.
0: Can, ben teşekkür ederim. İyi yayınlar. Önümüzdeki hafta inşallah stüdyoda yine beraber olacağız.
1: Dikkat et kendine. Görüşürüz. Sağ olasın. Evet, Yakup Çınar'ı da uğurlamış olduk. Tekrar aradıktan sonra sesi böyle biraz daha farklı bir noktadan geldiği için acaba mı deyip ben de biraz kendisini rahat bırakmak istedim. Abi Davinson Sanchez giderse yanarız demiş. Ya bence de, yani son seneki performansı düşüşe geçmiş olsa da yani Dünya Kupası'nda oldukça iyi bir grafik çizdi Davinson. Yani böyle oturmuş bir stoper tandemini bozmak, elindekinden daha iyisini transfer etsen bile bazen böyle olumsuz sonuçlar doğurabiliyor. Yani Abdülkerim Bardakçı, işte evet ağır diyenler var, beli dönmüyor diyenler var ama sonuçta iyi bir uyum yakaladılar. O yüzden hani bu biraz bir tık kafam karışık benim. Hem böyle Dünya Kupası'ndaki performansını gördükten sonra hem de böyle Galatasaray yönetiminin transfer konusundaki yavaşlığına şahit olduktan sonra fikrim bir tek netleşti. Bence patronun kesinlikle takımda kalması gerekiyor, Galatasaray'a göndermek gibi bir hata yapmamalı diye düşünüyorum. Dün Emin Bayram'ı izlediniz mi Başakşehir maçında? Kaçan balık büyük oldu Cihan. Bu adamı tutamadılar vallahi takımda demiş. Denediler. Yani o dönemde çok uğraştılar aslında. Galatasaray altyapısında da Galatasaray'a çok hizmetleri olmuş bir oyuncuydu. Neden bedava Avrupa'ya gitti onu da çok iyi anlayamadım aslında. Sonra neden Başakşehir'e geldi oradan? Onu daha hiç anlamadım. İlginç şeyler yapabiliyoruz. Bazen kendi oyuncularımızın kıymetini çok fazla bilemiyoruz. Yedek kalmak istemiyordu. Ben o sorunu yaşadığını biliyorum. Ya beni bırakın, ben yedek kalmayacağım, ben futbol oynamak istiyorum demişti. Aslında forma şansı bulduğu zamanlarda da iyi bir performans vermişti yani. Yani şimdi Arda Dünya'yı falan konuşuyoruz ya. Bence ondan falan iyi performans vermişti oynarken. Ya bakalım Başakşehir'de neler yapacak Ömer. Bolu'dan Vedat, madem geçiş ligi lazım Galatasaray ikincilikten bir takım satın alsın ve Süper Lig'e çıkmamak şartıyla iyi olabilecek yerli oyuncuları orada oynatsın, iyi yayınlar demiş. Ya işte geçiş ligi rezerv ligdi, onu da çok fazla sürdüremediler. Ramazan yazmış, abi Muhammed Salah'la Galatasaray'da ilgileniyormuş diyor. Beşiktaş'a gelir mi, iyi yayınlar. Yok, Galatasaray'ın bir ilgisi yok. Yani Beşiktaş'ın eski yönetim kurulu ve divan kurulu üyesi olan ismi şimdi aklıma gelmedi. Bir isim vardı. O mesela dedi ki hiç merak etmeyin Salah dedi. Beşiktaş'ta dedi hiçbir problem, bir sıkıntı yok dedi. Sultan Gazi'de bir yer var ya, spor lisesi falan, onun da sahibi, onun kurucusu hatta. İsmini hatırlayanlar bana yazar, sevinirim. O gelecek, merak etmeyin dedi. Hiç dert etme yani, Salah Beşiktaş'ta. Böyle 2,5 milyon, 3,5 milyon falan, o komisyonları dert edecek durumda değiller. Bir de bu kadar ayyuka çıkınca mecburen almak durumunda kalacaklar. Yakup Hoca Arda'dan övgüyle bahsetti ama kendisine maşallah dediği 40 gün yaşamıyor demiş. Ya bu çocuk aslında kötü bir çocuk değil ya. Biraz bağımsız yani, evet. Gerçekten de işte giriyor, Galatasaray öndeyken bir anda geriye düşüyor. Maç berabere bu çocuk giriyor, Galatasaray golüyor falan. Biraz ilginç. Ya aslında evet, biz Galatasaray altyapısı falan diye konuşuyoruz ama biraz aslında tam olarak Galatasaray altyapısı değil. Ankara Gücü'nden Galatasaray altyapısına geldi diye biliyorum. Yani o yüzden böyle çok torpil falan yok onunla alakalı olarak. Var, çocukta Kumaş var. Ama nedense bir uğursuzluk da var ya. Ama öğrenir, ne olacak? Yani Bülent abi de savunma yapmayı 30 yaşında öğrendi, Bülent Korkmaz. Şimdi bir yerlerde duyuyorsa kızıyordur. Ne, 30 yaşında mı? Yani biz kupayı alırken kaç yaşındaydık oğlum falan diye. Yani şey anlamında söylüyorum, hani böyle o bileği kullanma, daha temkinli olma anlamında, yoksa bizi Bülent Korkmaz'ı eleştirmek haddimize değil, hani espri olsun diye söyledim. Stadyumda bile olsa çevrenin sesi hiçbir şekilde yayına yansımıyor. Yakup abi iPhone kullanıyorsa ses izolasyonu öneriyorum demiş. Bence güzel sesi olsam bir problem yoktu. Bir kapatıp açtıktan sonra kötü geldi zaten sesi. Ondan sonra da konuşmayı sonlandırdık. Bence sağlıklıydı, bir problem yoktu. Abdullah Kavukçu nerede? Aradığımız kişiye şu anda ulaşılamıyor. Onu sormadın demiş. Vallahi uğraşıyor. İtalya'da deniliyor. Farklı ülkelere seyahat ettiği söyleniyor. İşte biraz böyle Şahan Gökbakar'ın gazabına doğuruyor. Çok da böyle saldırıyorlar adamcağıza. Aral Şimşir olayını bitiremedi ya, orada böyle bir tık kendisi hakkında eleştiriler çıktı vesaire. Ben çok kızmıyorum kendisine, işte böyle poğaça satıyor, simit satıyor falan diyor. Satabilir ya adam, sanki şey yani. Adam üst düzey yönetici yani. Bir de bu insanların yaptığı işler üzerinden insanları neden yargılıyoruz ya? Yani gerçekten inanılır gibi değiliz. Ayın 23'üydü galiba, 22'siydi. Dün sabah saatlerinde ben yurt dışına çıkacağını duydum. Uçağı falan hazırlanıyordu. Belki bugüne de sarkabilir, onu da çok bilmiyorum ama öyle bir bilgim var, söyleyeyim sana. Merhabalar diyor, iyi yayınlar demiş. Leslie ilk maçında izledim. O gucuk vuyu mu? Sahada Patrick Vieira gibi duruyordu. Boylu postu, uzun bir şey ama ne icraatı olacak göreceğiz diye bir mesaj atmış. Evet, biraz değişik bir futbolcu. Eli ayağına karışıyordu. İlk maçı normal ya. Biraz böyle tam ne istediğini bilmeyen oyuncu tarzı vardı. Ne demiş? Gelen gelir. Osimhen'e gidiyor yıllık 35 milyon euro demiş. Fenerbahçe yine ikinci, Beşiktaş şampiyon, Galatasaray üçüncü olur diye bir mesaj var. Neden bunu 8 Temmuz'da açıklamadı da İsmail Kartal, böyle açıklandıktan sonra açıklıyor demiş. Galatasaray yönetimi kesinlikle karşı çıkacağız diye sırf federasyon Fenerbahçe'ye çalışıyor algısı yaratmak için böyle bir söylenti ortaya atıldı demiş. Ato mesajını atmış bizlere. Abi söylemek istemedim dedin ya, belki lavaboya gitmiştir, rahat bırakayım. Evet yani ses biraz böyle yankılıydı. Ben de bir an öyle düşündüm, dedim kendisine bir tık rahat bırakayım ama yok ya. Yani Galatasaray'ı falan takip ediyordu, belki bir yere yetişmek durumundadır Avusturya'da. Zaten kendisiyle de konuşmuştuk maç önünde, işte 45 dakika 50 dakika yaparız diye. Ben de olur demiştim, bir problem yok, bu haftalık da böyle yapalım. Cihan bugün Beşiktaş'ımızın maçı var, ne olur diyor. Evet. Midtjylland maçı. Sana bir şey söyleyeyim mi? Zor maç. Yani hatırla, Lozan faciası vardı bir Beşiktaş'ın. Yani taraftarın maçın başından sonuna kadar yani sadece sahanın içindeki oyunculara destek vermesi lazım. Ya zor bir ekip çıktı Beşiktaş'a bu taraftan baktığında. Hani ben daha kolay rakipler olmasını bekliyordum. Hani Konferans Ligi'nde zaten bu sene bir aile hareketli Konferans Ligi. Bakalım yani 1-0, 2-0'lık bir skor Beşiktaş için 1-0 bile yeter. Çünkü rakibin ileri üçlüsü falan çok tehlikeli. Adamlar biraz sıkıntılı bir takım. Hani tamamen böyle sistem takımı. Hocanın bakalım takıma ne kadar dokunduğunu göreceğiz, İtalyano'nun. Neler yapmış neler yapmamış. Bence zaten yüksek ihtimal yönetimin ilk hedefi lig. Yani Serdal Adalı'nın açıklamalarından, işte Alp Bey'in açıklamalarından bunları anlayabiliyoruz. Bir de şimdi şöyle bir şey var. Yani herhalde final yine İnönü'de olacak. Ankara'daki bir statta yapılması planlanıyordu ama o stadın yetişeceği çok konuşulmuyor. Yetişeceği düşünülmüyor. O yüzden tekrar İnönü Stadyumu'nda olacağı konuşuluyor. Konferans Ligi değil de Avrupa Ligi'ne gitmiyor mu Beşiktaş demiş. Beşiktaş, evet evet, Beşiktaş'ın Midtjylland'ı geçmesi çok zor, neredeyse imkansız diyor. Yapay zekaya sordum, Midyülen ya da Mitülen şeklinde okunuyormuş diyor. Vallahi ilk başlarda herkes buna Mijilant diyordu, tamam mı? Sonra Midyülen oldu, sonra Midyulan diye okundu. Evet, Midyülen herhalde en doğrusu diye düşünüyorum. Mijilant da fena değil yazıldığı gibi. Emin Bayram'ın mesela neden geri alma hakkıyla Başakşehir'e vermedi Galatasaray veya satılırsa %50'si Galatasaray'a verilecek diye. Galatasaray şimdiye kadar tüm transferlerde Galatasaray'a zorluk çıkaranlara biz oyuncu veriyoruz diyorsun. Bazen mecbur kalıyorsun, vermek durumunda kalıyorsun. Transfer görüşmeleri sürüyor olayını ben hiç anlamıyorum. Bilen biri bana anlatabilir mi? Bu görüşmeler kaç gün sürmeli mesela? Transfer olabilmesi için bir oyuncunun neden yarım saatte çözülemiyor demiş. Ya işte bu da yorumcuların şeyi, oyalama taktiği. Hani futbol dünyasının dışarıdan böyle en basit görünen marka planı, tam böyle kargaşa gibi olan o transfer görüşmeleri sürüyor olayı var ya. Yani normal yani. Yani şey diyorlar işte, bonusu ne zaman ödeyeceksin, sonraki satıştan pay verecek misin, peşinat arttıracak mısın, taksit sayısını böyle yapalım, sakatlık riski için madde koyalım, fiyata düşür, maaşım az, menajerin komisyonu az falan. O detaylar bunlar işte, söylediğin detaylar. Yarım saatte çözülemiyor. Selamünaleyküm diyor. Aleykümselam. Efe Akman 2 sene sonra Arda Güler'i geçer. Galatasaraylı yazarlar çok abartıyor altyapı topçularını demiş. Anlamadım. Efe Akman 2 sene sonra Arda Güler'i geçer. Ha, öyle mi yazmışlardı zamanında diyorsun? Yok ya, Efe işi bitti bence. Yani Galatasaraylı yorumcular böyle demişti, abartıyor mu demek istiyorsun? Ya öyle diyorsan cesur bir iddia. Hani Efe Akman evet altyapıdan çıktığından beri pas kalitesi ve oyun aklıyla dikkat çekiyor. Yani potansiyeli de yüksek ama yani Arda Güler'in 17-18 yaşlarında Fenerbahçe'den direkt Real Madrid'e transfer olup şu an en üst seviyede süre bulduğu anlardaki katkısını da düşününce biraz zor gibi duruyor. Tabii Türk futbolu keşke o da gelişse. Yani gelişimini tamamlayıp A takım seviyesine çıkabilse. Ama işi biraz zor. Ben sana öyle söyleyeyim. Peki, teşekkür ediyorum dostlar. Ben de veda edeyim. Yakup Çınar'ı da uğurladık. Bir tık erken çıktı Yakup Çınar. Ben de böyle gelen mesajları askıda kalmasın diye okumaya çalıştım. Temsilcimiz Beşiktaş'a da bugün başarılar dileyelim. Midyülen'le oynayacağı karşılaşma öncesinde. Saat 14'te Çağatay Çıtlıkı'da dinlemeyi unutmayın. Dört Büyük Gündem programında sizlerle birlikte olacak. Hoşça kalın. Görüşürüz.

0: birebir. Cihan Dişli ve Yakup Çınar'la birebir sona erdi.
1: Radyo Gol. Türkiye'nin en genç spor radyosu.
2: Kim ne dedi?
3: Sansürsüz futboldan herkese selamlar, sevgiler. Ben Muzaffer Can Bedir, İrfan 25 ile beraberiz. İrfan abi hoş geldin.
4: Hoş bulduk.
3: Senden haberleri alacağız ama bir maçı değerlendir istersen. 1-0 Gornik Zarbze karşısında Kadıköy'de Fenerbahçe galip ayrıldı. Tabii ki beklenti birazcık daha 2-0, 3-0, 4-0'lardı ama 1-0 oldu. Fenerbahçe'nin olduğu maçı nasıl değerlendirirsin? Diğer maçta Fenerbahçe sorun yaşar mı?
4: Avantajlı bir skor elde etti Fenerbahçe ama senin de bahsettiğin gibi gönül isterdi ki daha farklı bir skor alıp orada artık bir turistik gezi olarak oraya gitmekti. 1-0 yine tehlikeli bir skor. Fenerbahçe oraya avantajlı bir skorla gidiyor ama çok dikkatli olması gerekiyor. Polonya ekibi de o kadar küçümsenecek bir ekip değil. Ama tabii burada Fenerbahçe'nin sezonun ilk resmi maçını oynamış olması, işte Greenwood'un Ake'nin henüz tam olarak %100 hazır halde olmaması önemli bir etkendi. Vedat Muriç için işte sakatlığı nedeniyle listede olmayışı ve Talisca'nın da forvet mevkinde oynaması. Orada da elinden geleni yaptı. Zaten golünü de attı. Avantajlı bir skorla gidiyor ama çok dikkatli olması gerekiyor Fenerbahçe'nin.
3: Transfer süreci Fenerbahçe için devam ediyor. Biten herhangi bir şey yok. Görüşmeler, oyuncularla temaslar devam ediyor. En öne çıkan isimlerden birisi, taraftarın da merak ettiği bir isim tabii ki, Rafael Leao. Leao konusunda Fenerbahçe nasıl adımlar attı?
4: Fenerbahçe ciddi olarak ilgileniyor Rafael Leao ile. Hatta menajerlere, iki menajere yetki verildi. Bir menajer kulüp cephesiyle görüşürken, diğer menajer ise oyuncu cephesiyle görüşüyor. Görüşmelerde bulunuyor. Rafael Leao'nun önceliği Premier Lig'de kalmak, ancak İngiltere'den henüz istediği teklifler almadığı için başka tekliflere de açık. Milan oyuncuyu satmak istiyor. Gelen tekliflere açık olduğunu ifade edebilirim. Ancak Milan'ın istediği bonservis bedeli 50 ile 60 milyon euro civarında bir bonservis beklentisi var. Fenerbahçe'nin teklifi ise kiralık, satın alma opsiyonu kiralama. Tabii burada bir zorunlu satın alma opsiyonu gibi bir seçenek de söz konusu olabilir. Görüşmeler devam ediyor. Greenwood transferindeki olduğu gibi, yani belki uzun süre bir pazarlık yapacak. Biliyorsun Marsilya'da ilk etapta 50 milyon Euro'dan bonservis bedelini açmıştı. 50+5. Fenerbahçe bu transferi 39 milyon euroya bitirmişti. Yine aynı şekilde pazarlıklar devam ediyor. Ama Fenerbahçe bu transferde ciddi ilgileniyor. Burada tabii transferin resmiyete dökebilmek için Fenerbahçe'nin öncelikli olarak elindeki fazlalık yabancı oyuncular.
3: Birazdan konuşacağız onları.
4: Tabii bonservis oyuncu göndermek istiyor. Şu anda önceliği tamamen ona vermiş durumda Fenerbahçe. Oradan elde edeceği gelirle beraber zaten forvet transferi ya da kanatlarda da ve forvette de her iki mevkide oynayabilen bir oyuncu transfer ederek transferi noktalamak istiyor. Birinci elden bilgi, şunu net bir şekilde söyleyeyim. Kalan dönemde Fenerbahçe çok fazla transfer yapmayacak. Ya bir transfer yapacak ya iki transfer
3: yani
4: yapacak.
3: Yani bunu zaten Cihan Kamer de söylemişti.
4: Şöyle söyleyeyim. Kanatlarda oynayıp forvet oynayabilen bir isim bir transfer yapabilir. Ya da hem forvet transferi hem de kanat transferini aynı anda Fenerbahçe gerçekleştirip transferi noktalayacak.
3: Leao ismiyle alakalı Galatasaray'a da önerildiği yönünde haberler çıktı. Galatasaray'da oyuncuyla Fenerbahçe'nin ilgilendiği kadar ciddi bir şekilde ilgileniyor mu abi? Bilgin var mı?
4: Galatasaray'da ilgileniyor ama Fenerbahçe'nin tabii Galatasaray'da oyuncuyu kiralık olarak satın alma gibi bir teklifi söz konusu ifade ediliyor. Galatasaray cephesi de bunu doğruluyor oyuncuyla ilgilendiği konusunda. Fenerbahçe'nin şunu söyleyelim. Fenerbahçe bu oyuncuyla ilgili iki menajere yetki verildi ve bu iki menajer de bir menajer kulüp tarafıyla bir menajer oyuncu cephesiyle görüşmelerini sürdürüyor. Fenerbahçe bu konuda oldukça ciddi.
3: Bir diğer isim de Rashford. Yine kanatlardan ilerliyorum. Rashford'a ilgi ne durumda?
4: Rashford Fenerbahçe'nin ilgi duyduğu bir isimdi. Hatta transfer listesinin ilk sırasında yer alan bir isimdi. Ancak oyuncu Türkiye seçeneğine sıcak bakmıyor. Önceliği Premier Lig'de kalmak ya da Manchester United'da devam etmek. Şu anda Fenerbahçe'nin ısrarlı ilgisi karşısında henüz fitini değiştirmiş değil. Oyuncu kariyerini Avrupa'nın top 5 liginde sürdürmek istiyor. Şu anda Türkiye tekliflerine kapalı.
3: Moise Kean.
4: Fenerbahçe'nin ilgilendiği oyunculardan bir tanesi. Menajerler tarafından Fenerbahçe'ye önerildi. Fenerbahçe de bu oyuncuyla ilgili görüşmelerini, temaslarını sürdürüyor.
3: Bir de tabii golcü kısmı var. Hala Vedat Muriç'i Fenerbahçe taraftarı izleyemedi. Hani Vedat belki ilk maçta oynayıp bir iki tane üç tane gol atsaydı golcü konusu belki birazcık daha az konuşulurdu ama hala Fenerbahçe'de bir golcü eksiği olduğunu Gornik Zarbze maçında da izlemiş olduk. Watkins ve Girassi isimleri son dönemde, yani zaten aslında transfer sürecinin başından beri çok konuşulan iki isim ama özellikle Girassi konusunda herhalde birazcık daha durum ısındı gibi geliyor bana.
4: Hem Girassi hem Watkins konusunda görüşmeler devam ediyor. Fenerbahçe Watkins konusunda ısrarlı, çünkü Watkins aslında Fenerbahçe'nin istediği profile uyan bir isim. Hem kanat kanatlarda forma giyebiliyor. Forvet mevkinde forma giyen bile bir isim. Dolayısıyla Fenerbahçe Watkins'le ve temsilcisiyle yüz yüze bir görüşme gerçekleştirmeyi planlıyor ve bu görüşmenin ardından da oyuncuyu Fenerbahçe'deki projeye ikna etmeye çalışacak Fenerbahçe. Oyuncunun kulübüyle de Aston Villa'yla da görüşmeler devam ediyor. Aston Villa ilk etapta 40 milyon euro gibi bir bonservis bedeliyle kapıyı açmıştı. Fenerbahçe bu konuda da pazarlıklarla bu rakamı daha aşağıya çekmeyi hedefliyor. Fenerbahçe'nin ilgilendiği ve ısrarla aslında İsmail Kartal'ın da beğendiği ve onun da kadroda görmek istediği bir isim Watkins. Burada Watkins'le yapılacak yüz yüze görüşmenin ardından aslında transfer biraz daha şekillenecek. Girassi için ise biraz daha beklemede Fenerbahçe. Çünkü henüz daha net kararını vermiş değil. Çünkü yönetim şu aşamada dediğim gibi ya kanatlarda da forma giyebilen bir isim artı ya da sadece Girassi gibi Vedat Muriç profilinde ölen bir oyuncu mu transfer edeceğiz? Bu konuda karar verecek. Girassi için de beklemede olduğunu ifade edebilirim Fenerbahçe'nin. Yani vazgeçilmiş bir durum yok. Fenerbahçe Girassi için Borussia Dortmund'la da görüşmelerini sürdürüyor. Burada da Borussia Dortmund ilk etapta Fenerbahçe hem oyuncuyla hem kulübüyle anlaşma sağlamıştı ama bonservis bekleniyor. 40 milyon euroydu. Bu rakam 25 milyon euro seviyelerine kadar çekilirse Fenerbahçe bu transferi gerçekleştirme yolunda adımını atacaktır.
3: Kontenjan konusuna geleceğim ama konuyu şuradan bağlamak isterim. İsmail Hoca basın toplantısında öyle bir cümle kurdu ki bu da doğal olarak kamuoyunda çok fazla ses getirdi. Özellikle Galatasaray tarafında ne oldu? Fenerbahçe'ye haber mi verdiniz? Söz mü verdiniz diye Türkiye Futbol Federasyonu'nu etiketleyen paylaşımlar çok fazla gördük. İsmail Hoca dedi ki Fred takımda kalacak. Sonrasında karşısına bir cevap verildiğinde de hani nasıl kalacak hocam bu kadar kontenjan var dendiğinde de belki kural değişir dedi. Birazcık da kendinden emin bir şekilde söyledi İsmail Hoca bunu. İstersen bir TFF tarafıyla başlayalım. Kuralın değişmesini bekliyor musun abi?
4: Şimdi tabii orada Türkiye Futbol Federasyonu karar verecek ama Fenerbahçe'nin beklentisi hani kuralın 12+2 şeklinde değişmesi. 12+2 şeklinde değişmesi +4 yabancı kurulandaki yaş sınırında biraz daha artır şey yapılması. Belli bir seviye çıkması. Yani eğer Fenerbahçe'nin istediği şekilde olursa Osterwolde de bu isteyen kurala uymuş olacak.
3: Greenwood uyar mı?
4: Greenwood da aynı şekilde uymayacak. Hem Osterwolde hem Greenwood kurala uymuş olacak. Hani 12+2'de evet Fenerbahçe 12+2 istiyor. Aynı zamanda o +4 kurandaki yaş sınırında
3: birazcık daha büyütülmesini
4: istiyor. Ve bu şekilde Fenerbahçe'nin istediği şekilde olursa hem Osterwolde hem Greenwood uyuyor. Tabii federasyon kanadından ise kuralın kesin değişmeyeceği yönünde bilgiler servis ediliyor. Diğer taraftan Galatasaray evet buna ilk başta sıcaktı ama Galatasaray da bununla ilgili hani bir transfer de yaptı. Dolayısıyla bu süreçten sonra Galatasaray buna nasıl tepki verir? Onu da bekleyip görmek lazım. Fenerbahçe'nin ise resmi bir girişimi var. Federasyonda bu konuda yabancı kuralının değişmesini istiyor. Tabii yabancı kuralı değişmezse yani ne kadar İsmail Kartal, Fred ve Osterwolde de kalacak açıklamasını yapsa da ben hem Fred'in hem Osterwolde'nin ayrılma ihtimalini yüksek olarak görüyorum. Teknik direktör İsmail Kartal şu aşamada Asensio'yu mesela hani hep neden yedek soyunduruyor? Yedek soyundurdu. Bu konuda tartışmalar oldu. Özellikle maç öncesi Asensio'nun henüz istenilen fizik kondisyon seviyesinde olmadığını, hazır olmadığını söylemişti Sayın İsmail Kartal. Ama Asensio da sosyal medya hesabından hazırım paylaşımı yapmıştı. Bu da tartışmaları da beraberinde getirmişti. Daha sonra maç sonrası yaptığı açıklamada ise İsmail Kartal Asensio ile görüştüğünü, Asensio'nun
3: %100 hazırım
4: dediğini ve ama o da %70 hazır olduğunu ve %100 hazır olduğunu da kendisi oynatacağını dile getirmişti. Zaman zaman birbiriyle çelişen açıklamalar görüyoruz İsmail Hoca'dan. İsmail Hoca'nın biraz daha dikkat etmesi gerekiyor bu noktalarda. Çünkü aynı açıklamada bu kez Semedo'yla yaptığı görüşmeyi anlatıyor. Semedo'nun 4 gün önce kampa katıldığını ve Semedo'yla görüştüğünde %100 hazır olduğunu dile getirince kendisini oynattığını söylemişti. Yani bir futbolcu %100 hazırım diyor.
3: Birine inanıyorsunuz, birine inanmıyorsunuz gibi oluyor.
4: Diğerinde tabii oradan sakatlıktan çıkması, o Asensio'nun ciddi bir sakatlığı vardı. Sakatlıktan çıkması, hocanın tabii antrenman performansı, maç performansı mutlaka değerlendirecektir. Hocanın kararına saygı duymak lazım. Ama diğer taraftan bu açıklamalarda tartışmaları beraberinde getiriyor. İsmail Hoca'nın açıklama yaparken biraz daha tartışmalara meyil verecek açıklamalardan uzak durması gerektiğini düşünüyorum. Ben de tartışmaya yol açacak bir açıklama yapmamak için özen gösteriyorum. Çünkü daha önce biliyorsun bir Asensio ile ilgili bir...
3: Evet sen bir mutsuz demiştin. Ortalık yani valla şöyle söyleyeyim ama sana senin haberinle bağdaştırırım mı bağdaştırmayayım mı bilmiyorum ama Gornik Zarbize maçında Asensio'nun ben televizyondan izleyen birisi olarak beden dili bana çok da sıcak gelmedi. Mutlu gibi gelmedi.
4: Avusturya kampı tarzı maçın ağzından çıkarken yaptığı tepki de ortadaydı.
3: Evet.
4: Sözlerimi dikkatli seçmeye özen gösteriyorum. Hani
3: tartışmaya. Ne de sen işleyecekler abi
4: söyle. Ondan sonra İsmail Hoca'nın şu aşamada Fred'i de Talisca'yı da Asensio'nun önünde görüyor performans olarak. O yüzden Asensio'yu aslında yedek oyuncu. Çünkü oyun sistemine Fred'in daha uygun olduğunu düşünüyor hoca. İsmail Hoca ne yapıyor? Önde oynatmaya çalışıyor. Önde 30 metrede oynatayım işte baskılı oyun oynamaya çalışıyor. Ve dolayısıyla Fred'in bu aşamada kendi oyun stiline, kendi oyun karakterine daha uygun olduğunu düşünüyor. Ama ben tam tersi düşüncedeyim. Asensio'nun bu takım için vazgeçilmez, hücum anlamında vazgeçilmez olduğunu düşünüyorum. Çünkü nedir? Zaten burada sen yeni sezonda rakiplerle oynarken rakiplerin birçoğu zaten sana kapanacak. Hani kapalı oynayacak, kapalı defans. Bak Konik Zabze maçında gördük. Konik Zabze maçında Fenerbahçe rakip tamamen oyunu kapandı. Sen %80'e %20 toplu oynama üstünlüğüyle oynadın ama rakibi açamadın. Asensio gibi isimlerin, yıldız isimlerin orada kadroda olması veya oyunda olması, o orada sana Asensio lazım olacak. Bu doğrultuda bunu söyleyebilirim. Ama hocanın, ben bir önceki yayında Asensio mutsuz gibi gözüküyor ama yönetimin ve tekniğiyetin sapma gibi bir düşüncesinin kesin olarak olmadığını vurgulamıştı. Ve Asensio da Fenerbahçe'nin hücum hattında en önemli isim olacak yeni sezonda. Rövanş maçında ben Asensio'yu ilk 11'de göreceğimizi düşünüyorum. Her ne kadar İsmail Kartal, Fred ve Osterwold'e kalacak dese de yabancı kontenjanın nedeniyle ayrılacak oyuncular arasında ben Fred ve Osterwold'e'yi de görüyorum. Burada Fred ve Osterwold'e yollar ayrılacaktı. Biz şimdi yabancı oyuncular alarak şimdi Fenerbahçe'nin saydığımız zaman 23 tane yabancı oyuncusu var. Artı 4 kuralına uymayan 7 tane yabancı oyuncusu var. Yabancı oyuncu kuralının değişmediğini varsaydığımızda 7 tane oyuncuyla Fenerbahçe hiç transfer yapmasa yollarını ayıracak. Ya bu 7 oyuncudan 5 tanesini net sayabiliyoruz. Kim bunlar? Diego Carlos, Divaković,
3: Amrabat,
4: Beka, Musaba. 5 tanesini saydık ama geriye kalan 2 tane daha yabancı oyuncu var. Kimler gidecek? Bu oyuncular arasında baktığım zaman Osterwold'e, Fred ve Talisca. Bu üçlüden 2 tanesi gidecek. Eğer bir forvet transferi yaparsa belki Talisca'yı da gönderecek Fenerbahçe. Talisca ayrılmak istemiyor. Burada Fenerbahçe'nin mutlu olduğunu dile getiriyor. Ama diğer taraftan Talisca'yla da bir ayrılık olursa sürpriz olmaz. Çünkü neden? Şimdi Fenerbahçe'nin ilk 11'ini saydığımızda kanatta, sağ kanatta kim var?
3: Greenwood
4: var. Sol kanada belki bir kanat forvet
3: transferi. Hani Leao diyelim.
4: Leao transferi. Forvet'te yani. Vedat Muriç var. 10 numarada Asensio'nun olduğu bir senaryoda Talisca'ya
3: yer kalmıyor.
4: İlk 11'de yer kalmıyor. Ve transfer olduğunda da belki de burada ayrılacak oyuncular arasında ismi geçecek.
3: Hani belki
4: Fenerbahçe neden 12+2 istiyor? Zaten 12+2 istemesinin en büyük nedenlerinden. İşte 12 eğer istediği şekilde bir şey olursa işte Osterwalde'nin Greenwood'un da bu kurala uyduğunu göz önünde bulundurduğumuzda daha eli rahat olacak Fenerbahçe'nin.
3: Yani Talisca belki şey konusunda ikna edilebilir diye düşünüyorum. Ya bu arada şimdi tabii biz ilk 11'i kendi kafamızda bir şekilde planlıyoruz da arkalarında kim var? Asensio.

0: Kahveci Gornik Zarbize maçında 80 dakika süre aldı. Hazır bir görüntü verdi mi sana?
1: İstekliydi, arzuluydu.
0: İstekliydi, arzuluydu ve gayretliydi. Yani kesinlikle katılıyorum. Ama hazır iyiydi. Bir şey verdi
1: ama
0: mi?
1: Ama yani şöyle söyleyeyim. İrfan Can Kahveci rotasyon oyuncusu olacak zaten.
0: İşte mesela onu diyorum, anladın mı? Hani mesela Asensio'yu hazır görmüyor İsmail Hoca. Senin aslında dediğin çelişkilere örneklerden birisi bu. Ama mesela İrfan Can Kahveci'yi hazır görmüş ki 80 dakika sahada tutuyor. Yani bunlar çok tartışmaya mesela sebebiyet verir. Şimdi biz de bunu mesela konuşunca bize de kızıyorlar.
1: Oğuz Aydın'ı değerlendirebilirsin. Musa'yı değerlendirebilirdin yedek kulübesinden.
0: Ya Greenwood'u daha erken de sokabilirdin ya.
1: Greenwood hani çünkü şunu söyleyeyim. Greenwood'da hak verebilirim. Çünkü Greenwood daha yeni gelmişti. Takımla birlikte çok fazla antrenman yapmamıştı. Ha, oyuncuyu riske etmemek, yani sakatlık riskine karşı korumak adına oyuncuyu saklayabilirsin. Çünkü oyuncu İngiltere milli takımında da yer almadığı için yani tatilden geldi. Yani sonuçta çok fazla. Yani bu oyuncuyu oynatmamaya hak buldum ama bir Oğuz Aydın, bir Musa'yı değerlendirebilirdin. Zaten rakibin çok fazla senin üzerine gelmiyor. Topla oynama üstünlüğü senin elinde. Ve bu burada hücum anlamında takıma katkı sağlayacak isimlere şeyi atabilirdin.
0: Şeyi de soralım abi. Ake ilk yarı bitince oyundan çıktı. Bir ciddi bir sakatlık ciddi durumu bir vesaire yok. Bir şey var mı?
1: Ciddi bir sıkıntısı yok Ake'nin. Rövanşa hazır olacak. Kasında bir ağrı hissetmişti. Yapılan kontrollerde ağrının yani bu sakatlığının ciddi olmadığı vurgulandı. Ve rövanş mücadelesinde hazır olacak. Bireysel olarak çalışmalarını sürdürüyor. Birkaç gün içerisinde, hafta içerisinde takıma dahil olacaktır.
0: Peki abi, Vedat Muriç'in sakatlığı ne durumda? O iyiye gidiyor mu?
1: Vedat Muriç sakatlığı iyiye gidiyor. Sağ çalışmalarına başladı. Hafta içerisinde takımla birlikte çalışmalara başlar. Ondan sonraki süreçte de ligin ilk mücadelesinde takıma dahil olur Vedat Muriç. Onun da şanssızlığı işte kamp sürecinde yaşadığı sakatlıktı. Lisansı çıkartıldı. Dolayısıyla dediğim gibi ilk resmi mücadelede, bundan sonraki Gornik Zarbize maçının ardındaki ilk resmi mücadelede Vedat Muriç sahada olur. Zaten Vedat Muriç oynamaya başladığında da Fenerbahçe'nin forvet hattında Vedat oynar.
0: Aziz Başkan nasıl bakıyor bu gidecek oyuncular konusuna? Frede, Talişka'ya, Osterwolde'ye. Şimdi İsmail Hoca anladık, tamam yani artık. Yedi cihan duydu, Frede istiyor ama Aziz Başkan nasıl bakıyor?
1: Burada kararı verecek olan teknik heyettir. Teknik heyette tabii yapılacak görüşmelerin ardından bir karar verecek. Ama bazı oyuncularla istemeyerek de olsa yollar ayrılabilir. Frede'nin düşüncesi çocukluk hayali olan Atletico Mineiro'da forma giymek. Atletico Mineiro'da Fenerbahçe'nin Frede'le ilgili vereceği kararı bekliyor. Tabii onlar da Fenerbahçe'nin yabancı kontenjanının dolu olduğunu, dolayısıyla bu oyuncularla yoldan ayırmak zorunda olduğunu bildiği için bonservis bedeli ödemek istemiyor. Fenerbahçe ise oyuncusunu bedelsiz bırakmak istemiyor. Sadece Atletico Mineiro değil, Flamengo kulübü de Fred'i istiyor. Tabii Fenerbahçe'nin de yönetimin de aslında ilk planlarında Fred'le yollar ayırmak vardı. Ama İsmail Kartal kalsın dediği için Fred şu anda Gornik Zarbize maçında sahaya çıktı. Yoksa Fenerbahçe gelen teklifleri değerlendirmeyi düşünüyordu. Ama Fenerbahçe'nin kadro planlamasında, yönetimin kadro planlamasında ben Fred'in halen ayrılacak oyuncular arasında ilk sırada yer aldığını söyleyeyim. Yani yabancı oyuncu takviyeleri geldikten sonra Fred'le yollar ayrılacaktır.
0: Ederson kalacak mı?
1: Fenerbahçe'nin bir kaleci arayışı yok.
0: Yok.
1: Onu net şekilde söyleyeyim. Ederson'la Fenerbahçe yola devam edecek. Aziz Yıldırım da Ederson'la bir görüşme gerçekleştirdi. Ona güvendiğini, inandığını dile getirdi. Ve oyuncunun takımda kalacağını söyleyebilirim. Çünkü Fenerbahçe eğer Ederson'un ayrılışı durumu söz konusu olsaydı bir kaleci arayışında olurdu. Bir kaleci arayışı kesin yok. Ederson da yola devam edecek. Bir Ederson. İki Nathan Ake, Skriniar. Üç tane yabancı etti. Gendouzi, Kante. Kante de kalacak. Beş. Önden de Asensio. Altı. Greenwood. Yedi. Vedat Muriç.
0: Sekiz.
1: Ondan sonra artık ikiyi tamamlarsınız. Archie Brown işte artı dört kuralını uyuyor biliyor. Nene'ye gelen teklifler değerlendirecektir. Fenerbahçe Nene'yi.
0: Var mı teklif?
1: Yani şimdi sakatlık süreci olmasaydı. Yani kasık fıtığından ameliyat olmuştu. Aslında oyuncunun da burada biraz oyuncunun da suçu var. Bu kadar geç dönmesi.
0: Kendi çünkü gitmeyi tercih etmiş.
1: Kendi şeyini tercih etti. Yani şimdi burada sürecin uzattı. Yani 8 ile 10 hafta arasında sahalara dönmesi bekleniyor. Operasyon geçirdi. Çünkü operasyonu biraz ağır geçti. Şimdi oyuncu halen bireysel çalışıyor. Halen takımla birlikte çalışmalara başlamadı. Dolayısıyla onun o operasyonu, onun aslında gelen teklifleri de yani biraz süreci, transfer sürecini sekteye uğrattı. Şerif için gelen teklifler var. Önümüzdeki süreçte Şerif'le ilgili gelen teklifleri Fenerbahçe bir değerlendirme olabilir. Değerlendirebilir. Kiralık olarak başka takıma transfer söz konusu olabilir. Çünkü forvet mevkine bir transfer yapılması planlanıyor. Diğer taraftan hem Türkiye içerisinden yerli bir forvet arayışı var Fenerbahçe'nin. Bertu ismi gündemde Başakşehir'den ama Başakşehir'in yüksek bir bonservis bedeli talebi vardı. Henüz bu talebi de tabii Fenerbahçe çok yüksek bulduğu için bu transferde biraz geri adım attı. Yine ayrılacak oyuncular arasında, yerli oyuncular arasında söyleyeyim. Cengiz Ünder aslında sezona iyi başlamıştı. Fit de gelmişti. Hazırlık maçlarında da iyi performans ortaya koymuştu. Ama diğer taraftan tabii İsmail Hoca'nın onu şeyden çıkarması, UEFA listesine

0: açıklaması. Tabii oyuncu cephesinde de biraz moral bozukluğu yaşattı. Diğer taraftan Cengiz'in, benim aldığım bilgi, Cengiz'in ayrılmak istediği ne yönünde bir bilgi var. Cengiz için yurt dışından Torino'nun bir talebi var. Torino Cengiz'i transfer etmek istiyor. Ama az önce söylediğim gibi oyuncu bonservissiz ayrılmak istiyor. Torino kulübü de Cengiz'in durumunu yakından takip ettiğini söyleyebiliriz. Yani Cengiz tekrar yurt dışında kariyerini sürdürme gibi bir düşüncesi var. Eğer Fenerbahçe transferine izin verirse. Ekleyebileceğimiz başka bir
1: varsa
0: şey
1: var. Varsa eklemek istediğin son şey sözlerini alalım.
0: Söyleyeyim. Kante ile ilgili söylemiştim. Kante ile ilgili.
1: Kante kalacak.
0: Şu aşamada Kante kalacak.
1: Önemli. Bu bence Fenerbahçe taraftarını rahatlatan bir haber. Kante... Çünkü Kante gidecek diye ya da gider diye endişe duyan taraftarlar da var.
0: Şöyle söyleyeyim. Orta saha üçlüsünün, ideal orta saha üçlüsünün Guendouzi, Kante, Asensio üçlüsü olarak düşünülüyor. Onu söyleyeyim. Fenerbahçe yönetiminin bir de şöyle bir tavrı var. Her ne kadar Fenerbahçe yabancı kontenjanı dolu olsa da kadro planlanmasında düşünülmeyen isimlerin de isteyen kulüpler işte burada Fenerbahçe'nin elinin zayıf olduğunu düşünerek beklentilerin daha az bir bonservis bedeli teklifinde bulunuyor. Ya da oyuncular bedelsiz kadroya katmak istiyor. Ama Fenerbahçe yönetiminin tavrı net. Hem oyunculara hem de oyuncuları isteyen kulüplere şunu net bir şekilde söylüyor. Ben oyuncularımı bedelsiz göndermem. Oyuncuların değeri noktasında bir bonservis teklifi gelirse bu teklifle değerlendirin. Yoksa transfer döneminin sonuna kadar bu oyuncular benimle birlikte çalışmaya devam eder. Ondan sonraki gelen teklifleri değerlendiririz düşüncesinde Fenerbahçe. Yani elindeki oyuncuları böyle yok pahasına elden çıkarmayı kesin düşünmüyor. Onlardan elde edecek bonservis gelirini yine transfer bütçesinde yer açmak ve maaş bütçesini yer açmak anlamında kullanmayı planlıyor Fenerbahçe yönetimi. 1 Ağustos itibariyle de bir Yüksek Divan Kurulu toplantısı var Fenerbahçe'de. Aslında o Yüksek Divan Kurulu toplantısı çok önemli Fenerbahçe adına. Sayın Aziz Yıldırım'ın Yüksek Divan Kurulu toplantısında kulübün mali durumuyla ilgili net açıklamalar yapmasını bekliyoruz. Aslında belki çok sert bir açıklama olacaktı. Geçmiş yönetimlere dair bir sert açıklama olabilirdi ama bu açıklamaların biraz daha yumuşak olacağı ama Sayın Aziz Yıldırım'ın
1: net olacak.
0: Aziz Yıldırım'ın kulübün mali durumuyla ve borcuyla ilgili net açıklamalar yapılacağını söyleyebilirim ve bu doğrultuda da aslında ilerleyen dönemde bu Yüksek Divan Kurulu toplantısı sonrası konuşacak çok daha fazla şeyler olacak. Bu da bu mali durumla ilgili olacak. Statla ilgili izinler alındı yönünde bilgiler var. Bununla ilgili de yakında çalışmalar var. Fizibilite çalışmaları Maltepe arazisiyle ilgili devam ediyor. Can Bartu Tren sisteminde yenileme çalışmaları yapıldı. Aslında şu da çok önemli. Can Bartu testlerindeki eski fotoğraflarla yeni fotoğrafları gördüğünüzde aslında insanın gerçekten şunu sorası geliyor. Orada hiç mi bir çalışma yapılmadı? Çünkü şu anda Aziz Yıldırım yönetimi göreve geldikten sonra ilk işi Can Bartu testlerinde yeni renovasyon işlemleri yapmaktı. Yataklar değiştirildi. Oyuncuların kaldığı odalarda düzenlemeler yapıldı ve bu süreç çok kısa süre içerisinde 15 gün gibi bir süreç içerisinde yapıldı. Yönetim şunu yani hiç mi diyor insanla hani oraya gittiği zaman bir yönetici, eski yöneticiler hiç mi o ortamı görmedi veya bu ortam nedeniyle neden bir tepki vermedi veya neden bir yenileme çalışması yapılmadı diye tepkilerini de dile getiriyorlar.
1: İrfan abi teşekkür ediyorum. Ağzına sağlık. Bir sonraki programda görüşmek üzere diyelim. Hoşçakalın. Radyo Gol.
2: Türkiye'nin en genç spor radyosu.
3: Bu bir tekrar yayındır. Bu programda ürün yerleştirme bulunmaktadır.
4: Can Genç'le Dakika Skor devam ediyor.
5: Evet, maç sonu yayınına hepiniz hoş geldiniz. Beşiktaş mutlu ayrılıyor. Midtjylland önünde kazanıyoruz 1-0'la. Biz de tabii ki mutluyuz, keyfimiz yerinde ama iki tane çok değerli konuğum olacak. Emre Eren bizlerle beraber. Emre abi hoş geldin.
6: Hoş buldum sevgili Can. İyi yayınlar diliyorum.
5: Çok teşekkürler abi. Tabii ki 90 dakikanın önce genel sorusunu soracağım. Sonra tabii ki spesifik özel sorularım olacak ama bugünkü 90 dakikada Beşiktaş'ı nasıl değerlendirir Emre Eren?
6: Vallahi bugünkü 90 dakika benim beklediğim gibi. Yani biz maç öncesinde bazı arkadaşlarla da konuşmuştuk bunu. Ben Beşiktaş'tan baskılı oyun, kenar beklerin hata katıldığı çok değerli, önemli Vincenzo Italiano oyununu bekliyordum ve bunu gerçekleştirdiği için öncelikle tebrik ediyorum. Teknik direktörden başlamak istiyorum. Doğru oyuncularla doğru oyun planı koyduğunuz takdirde doğru işler yapabiliyorsunuz. Yani bu aslında çok zor bir şey değil ve teknik direktör Vincenzo Italiano bunun için transfer edildi Beşiktaş takımına. Bir kere öncelikle Orkun Kökçü'yü tebrik etmem lazım. Çünkü dümene geçti ve gerçekten gemiyi çok doğru bir şekilde yönlendirdi. O kaptan olduğunu çok net bir şekilde bize hissettirdi. Çok da güzel bir gol attı. İkiyi de atabilir miydi? Atabilirdi. Çok da iyi olurdu ikiye atsaydı ama tabii 1-0 da bizim için değerli ve önemli. Rakibin 10 kişi kalması tabii savunma anlamında rakibi çok daha öne attı. Çok fazla kontra yapmak istemediler. Oyunun içinde kalmak istediler. Skor onlar için de bence yeterliydi. Çünkü 10 kişi kalan bir takımın 1-0'ın daha üzerinde bir skor alsalardı ikinci maça çok sıkıntı yaratabilirdi onlar adına. Ama baktığımız zaman bugün bir oyun vardı. Bugün bir tempo vardı. Bugün bir enerji vardı. Bugün bir Beşiktaş'ın silkeleniş günü gibi gördüm ben. Tabii Beşiktaş'ın çok değerli transferlere ihtiyacı var mı? Bunlar kesinlikle var. Bunları da konuşacağız ama maç geneline baktığımız zaman bir yandan da çok üzüntülüyüm. Onu söylemek istiyorum. Üzüntümün sebebi de gerçekten tarihi bir farkı kaçırdık bugün. Yani ilk yarı olay tanda iki tane net. İkinci yarı bir tane Semih'in çok neti vardı. 4 olabilirdi. Çok iyi bir vuruş vardı. Orkun Kökçü'den olmadı. Semih'in bir vuruşu daha vardı. Kalecinin kurtardığı bir top vardı. Çerni ile girdiğimiz iki tane pozisyon vardı. Yani bugün Beşiktaş üretmekte çok doğru işler yaptı ama sonuca çok fazla dayalı bir oyun oynayamadı. Onu söylemek lazım ama camia bence bugün itibariyle başkana biraz daha baskı yapacaktır. Muhammed Salah'la ilgili, Vlahovic'le ilgili ve bir tane stoperle ilgili mutlaka bunları yapacaktır ama Beşiktaş'ın gerçekten doğru yolda olduğunu bugünkü 90 dakikada çok net bir şekilde gördük
7: çok
6: sevgili
7: net.
6: Can.
7: Çok çok uzun net abi %100.
6: Uzun zamandır da Beşiktaş'tan böyle bir performans beklemiyorduk. Demek ki Çerni ile yapılabiliyormuş. O baskı yapılabiliyormuş. Demek ki Çerni ile 90 dakika oyunun içinde kalınabiliyormuş. Yani bunları yapabiliyormuş Beşiktaş takımı. Ve Vincenzo Italiano bunu çok net bir şekilde gösterdi. Ben öncelikle teknik direktör ve oyuncuları, daha sonra da büyük Beşiktaş taraftarını kutluyorum ama tabii ki biraz daha skor bizim lehimize, yani 2-0, 3-0, 4-0 olabilecek bir maçtı. Olsaydı çok daha değerli olurdu. Turu geçtik diyebilirdik ama tabii ikinci maç için biraz daha temkinli olmak lazım. Biraz daha orta sahada çok doğru işler yapmak lazım. Biraz daha girdiğimiz pozisyonları değerlendirmek lazım diye düşünüyorum.
7: %100 katılırım abi. Yani bugünün hakkı belki 3 belki 4'tü. 1-0'dan dolayı biraz yani tabii ki bir sevinç var galibiyet dolayısıyla, oyun dolayısıyla hepimizde var ama hakikaten hakkı bu maçın 3-4'tü. Ya şunu sormak istiyorum abi, yani tabii ki 11'e 11'lik dilim, yani ilk 15 dakikada da Beşiktaş'ı iyi gördük. Yani şunu da soracağım aslında. 11'e 10 dilimde Beşiktaş'ın bek oyuncularının gerçekten ceza sahası içinde sürekli konumlandığını gördüm Emre abi. Yani biz, yani bunu sadece 11'e 10 olduğu için mi böyle olacağını düşünmeliyiz, yoksa Vincenzo Italiano oyunu gerçekten hep bu tip talepkar, her zaman hücumda 3-2-5'leri görebileceğimiz, yani iki bek oyuncusunda her zaman kutunun içine doğru yöneldiği bir oyun mu izleyeceğiz? Kesinlikle, bu görkemli oyunu kesinlikle görecek miyiz abi?
6: Tespit çok doğru. Bence Vincenzo Italiano'nun en büyük oyun modellerinden birinin de iki bekin çok ciddi bir şekilde atağa katılması. Hatta Murillo zaman zaman ikinci santrofor gibi, soldan gelen ataklarda ikinci santrofor gibi ceza alanının içine girdi. Bu pozisyonları da değerlendirmeye çalıştı. Önemli işler yaptığını düşünüyorum. Biz özellikle Anadolu maçlarında, içeride oynanan maçlarda bu pozisyonları çok sık bir şekilde göreceğiz. Tabii ki bu oyun biraz riskli oyun. Onu söylemek lazım. Yani evet, iki bekini çıkartıyorsun. Çok 7 tane 8 tane hücumcuyla birlikte gol aramaya çalışıyorsun ama dönen toplar ve o kırılma noktaları da Beşiktaş için çok değerli ve önemli olacak. Ama Beşiktaş bence çok doğru çalışıyor. İyi çalışıyor. Yani orta saha kurgusunu çok doğru bir şekilde hazırlamış. Bir kere Salih'e de bir parantez açarak onu kutlamak istiyorum. %100. Gerçekten bugünün en başarılı oyuncularından biriydi.
7: Kesinlikle.
6: Beşiktaş çok doğru yolda Can. Doğru yolda ama tabii ki bu oyuncuların motivasyonunun yükselmesinin en büyük sebebi de galibiyetler olacaktır. Yani seri galibiyetler Beşiktaş'ın o özgüvenini de tavana çıkartacaktır. O yeni gelecek transferlerle birlikte ben bu sene bambaşka bir Beşiktaş. Aslında ya ilk maçlardan sonra bu yorumları yapmak istemiyorum ama Vincenzo Italiano oyunlarını bildiğim için bambaşka bir Beşiktaş kurgusu ortaya çıkabilecek. Evet, bugün şunu diyemeyiz. Beşiktaş evet şampiyonluğun en büyük adayıdır diyemeyiz ama Beşiktaş bu sene özelinde çok değerli ve önemli bir oyun oynayacak. Onu taraftarına bugün hissettirdi.
7: Kesin katılırım abi. Yeni transferleri sormak istiyorum. Salih konusunu açtın abi. Ben de burada tabii ki Orkun'u hariç tutarak tabii ki gol attı ama Salih maçın adamı ilan etmiştim ama bütün yeni transferleri sormak istiyorum. Nübel, Salih ve aynı zamanda İlhan Fakılı'nın yorumunu bir bir almak isterim abi senden. Tabii. Çünkü ilk kez bir resmi maçta Beşiktaş formasıyla gördük oyuncuları.
6: Yani Nübel'in zaten çok kaliteli, çok değerli ve Alman milli takım kalecisi olduğunu söylemiştik. Beşiktaş takımına da katkı sağlayacağını çok net söylemiştik. Yani bu doğru bir transfer olduğunu, bunu çok konuşmuştuk, günlerce konuşmuştuk. Bugün de 75-80 arasında bir tane karşı karşıya pozisyonda çok net bir kurtarış. Bence Nübel'in ne kadar kaliteli oyuncu, ne kadar kaliteli bir kaleci olduğunu da ispatıdır. İyi oynadı, önemli bir kaleci ve Beşiktaş'a iş yapacak. İlhan Fakıhlı, ben bugün ondan biraz daha performans beklerdim. Yani o gol yollarında, o üçüncü bölgedeki o asistlerini, o ikiye birlerini de çok alamadı önünü ama İlhan bence çok önemli bir tamamlayıcı bir oyun olacak. Önümüzdeki yıllarda da Beşiktaş takımına çok büyük hizmetlerde bulunabilir. Onu söyleyeyim. Fransa 2. liginden Clermont'tan geldi. Önemli işler yaptı. Değerli bir oyuncu. Zamanı var ama çok kötü de diyemem. Orta sınıf bir oyun oynadı bugün ama tabii ilk maçlar her zaman zor olur böyle oyuncular için. Genç oyuncular için zor olur. Ama İlhan bence Beşiktaş'ın önümüzdeki yıllarda en önemli oyuncularından biri olacak. Zaman zaman da Beşiktaş'a o katkı sağlayacağı bölümlerde gelecek. Onu da söylemek istiyorum.
7: Tabii abi, yani ister istemez biraz da savunma kurgusunu konuşmak istiyorum. Çünkü normal şartlarda çok büyük bir yatırım yapılmış bir Agbadu var. Bugün yedek kulübesindeydi. Sonradan oyuna girdi. Calo Emirhan ikilisini izledik. Efendim abi?
6: Hazır değilmiş ama.
7: Tamam, bu çok çok önemli bir bilgiydi.
6: Geç geldiği için Dünya Kupası'ndan çok fazla yükleme yapıldığı için bu maça hazır olmadığı söylendi. O yüzden kenarda bekletildi. O yüzden söylendi. Ama baktığımız zaman iki tane stopere de bugün hem Jalo hem Emirhan bugün bence başarıyla başarılı bir 90 dakika geçirdiler. Çok iyi bir futbol oynadılar ve savunmada hiçbir hata yapmadılar. Onları da kutlamak lazım. Tabii oyunun son bölümlerinde Jalo'nun bir sakatlığı.
7: Ciddi gibi miydi abi? Gelmesi... Sen nasıl yorumlarsın?
6: Nasıl?
7: İlk gördüğün tarafta Emre abi, ciddi gibi mi gördün sakatlığı yoksa
6: tedbir amaçlı mı? Yok, ben ciddi bir sakatlık olduğunu düşünmüyorum. Şut attı bir tane. Sert bir şut attı. O pozisyondan sonra dizinde ufak bir ağrı oldu ama ben çok ciddi bir sakatlığı olduğunu düşünmüyorum. Çünkü sedyeyle çıkmadı. Yürüye yürüye çıktı. Yani orada çok ciddi bir şey olacağını düşünmüyorum ama inşallah önümüzdeki hafta yetişir.
7: Peki ya, tabii ki bu takıma, yani Trossard transfer edildi ve Trossard bu takıma, bu oyun kurgusunda tam olarak ne katar abi? Bunu da sormak istiyorum tabii ki.
6: Vallahi Trossard çok değerli ve önemli bir oyuncu. Yani Belçika'da sis getirmiş. Arsenal'da 4 yıldır oynuyor. Daha öncesinde Brighton'da çok önemli işler yapmış. Çok değerli bir oyuncu. Yani bu oyuncu Beşiktaş'a çok büyük katkılar sağlayacak ama biraz Muhammed Salah'ın gölgesinde kaldı o imza töreni. Bence Beşiktaş'a çok faydalı ve yararlı bir kenar oyuncusu olduğunu herkes biliyor. Tabii Beşiktaş'ın sadece Trossard'la alakalı değil. Burada gelebilecek önemli bir santrofor ve Muhammed Salah'la birlikte bence çok değerli bir kadroya sahip olabileceğini ve bu oyunculardan çok ciddi bir manada etki alacağını düşünenlerdenim, onu söyleyeyim. Peki, bence çok değerli ve önemli bir oyuncu.
7: Peki şunu da sormak istiyorum, yani kimi kimi Beşiktaş'ı çok yakından takip eden kişilerden duyduğum üzere, yani hücum hattı haricinde bir tane net bir orta saha ve bir tane sol stoper lazım cümlesini duyuyorum. Ne tarz oyuncular gerekir? Bugün en iyi oynanan oyunlardan bir tanesi olmasına rağmen bu iki bölgeye hangi profil oyuncu gerekir veyahut da kulüp içinde ya da camia içinde bizim çok fazla oyuncumuz var, gerekmez mi diye düşünen taraftasın. Ne düşünüyorsun abi?
6: Kesinlikle gerekli. Bir maç bizi kandırmasın. Oyuncular bize çok lazım. Özellikle sol stoper bize çok lazım. Lusumi ile ilgileniyor Beşiktaş, biliyorsun. Lusumi de Bologna'da önemli bir stoper olduğunu herkese ispatladı. Hocanın da çok istediği bir oyuncu ama 25 milyon euroya yakın bir bonservis bedeli var. Beşiktaş 12'lere 13'lere çıkabileceğini söylüyor ama bu transfer olur mu olmaz mı onu da bilmiyorum ama o bölgeye bence sol stoper olarak Pereira var. Leo Pereira Fluminense'de 30 yaşında, o da lider özellikli bir stoper. O da önemli bir stoper ama bu ikiliden birinin mutlaka Beşiktaş formasını giymesi Beşiktaşları çok umutlandıracaktır. Savunma anlamında da Beşiktaş'ı çok doğru bir yola sokacaktır.
7: Peki orta alana nasıl bir oyuncu gerekir eğer böyle bir transfer yapılacaksa?
6: Orta alana Endidi ile büyük bir ihtimalle yollar ayrılacak. Endidi tarzında o 6 numarayı 6-8'i doğru oynayabilecek, yani Salih'in yanında Salih'e yardımcı olabilecek, zaman zaman ataklara kalkabilecek bir potansiyelli bir oyuncu lazım Beşiktaş takımı. Görüştükleri ve sır gibi sakladıkları orta saha oyuncuları var ama onu net bir şekilde kulüpten, yetkililerden alamadık. İsim alamadık ama bu bölgeye de çok ciddi bir oyuncu transferinde bulunacak Beşiktaş.
7: Peki. Emre abi çok çok teşekkür ederim kıymetli katkılarından dolayı.
6: Ben teşekkür ediyorum. İyi yayınlar diliyorum. Görüşmek dileğiyle.
7: Çok sağ ol abi. Evet. Emre abi bizlerle beraberdi. Tabii ki Beşiktaşlı birçok oyuncu şu anda röportaj alanına geldi. Önce bir Orkun'la başlamak istiyorum. Orkun Kökçü'ye bir gitmek istiyorum ki Orkun bakalım neler söylemiş. Şu an ayarlıyorum tabii ki sesi de.
8: İlk profesyonel golüm de tam aynı bu şekilde. Yani o güzel bir an olmuş. Feyenoord'da ilk takıma çıktığım maçta, kupa maçıydı. Tam buna benzer bir gol, yani güzel bir an oldu benim.
9: Okun, biraz Vincenzo Italiano'yu sormak istiyorum. Şimdi şu ana kadar işte antrenmanlarda görmüştük, hazırlık maçlarında görmüştük ama sağ kenarında durmayan bir hocadan bahsediyoruz. Sürekli kenardan bir ıslık sesi var. Ona karşı buraya at, buraya git, böyle yap. Takım topsuz oynadı bu arada bugün bence. Özellikle ilk 45 dakika çok iyi bir oyun oynadı. Nasıl bir hissiyat? Bazı şeylerin planlı olduğunu da hissediyorum. Bazı koşuların, bazı bindirmelerin, hatlar arasındaki oyuncu sayısını biraz onu açıklar mısınız?
10: İki kalecinin yani koşu mesafesinden daha çok koştu bence. İki kalecinin koşu mesafesinden daha çok.
8: Basın toplantısında da anlattığım gibi hocanın istekleri çok yani net, belli etti. Maçta da durmadan ıslık çalıyor. Antrenmanda da aynı. Yani ıslık çaldığında herkesin ne yapması lazım onu biliyoruz yani artık. Ama dediğim gibi çok istekli, çok hırslı hocamız da. Biz de öyle yani, o enerjiyle o bize de yansıyor ve ya bizim için güzel. İnşallah haftaya da güzel bir galibiyetle bir üst tura çıkabiliriz.
10: Orkun, bir son olarak şunu da söylemek, Cenk soru yoksa saha içinde her pozisyonda Orkun var. İtirazda da, arkadaşlarına topu aktarmada da, pozisyon hazırlamada, gol atmada da. Kenarda da Vincenzo Italiano var. İkiniz sanki benzer karakter oldu gibi Beşiktaş'ta.
8: Evet, biraz öyle oldu. Bir de ilk maç yani özlemişim. O yüzden biraz daha ekstraya girdim galiba. Çünkü sesim de biraz kısıldı. Yani özlemişim bu statta oynamayı, takım arkadaşlarımla beraber maç çıkmayı özlemişim. O yüzden biraz daha heyecanlıydım galiba şey olarak. Yani atmosfer de beni biraz etkiledi. Biraz yani ekstraya girdim ama güzel bir isim.
10: Oyun temposu olarak da, ama yani şunu da söyleyebilirim. Hakikaten takımın ortalamasının biraz üstüne gözüktün. Üçüncü bölgedeki tüm bağlantılarda, tüm kritik işlerde senin imzan vardı. Gol de dahil olmak üzere. Tebrik ederiz.
8: Teşekkür. O yüzden zaten tatili kısa tuttum. fazla bir şey kaybetmeyeyim diye. Şeyde yakmasını biraz çalıştık. Tamam.
9: Çok, çok tebrik ediyoruz Orkun. Elleriniz ayaklarınızda.
10: Tebrikler. Rövanşta başarılar. Görüşmek dileğiyle. Bol şanslar.
9: Ayağına sağlık.
8: Görüşürüz.
11: Akşamlar değerli Beşiktaşlılar, hiç açılış yapmıyorum çünkü yanımızda çok özel bir konuk var. Salih Özcan var. Salih, tebrik ederim.
12: Teşekkür ederim, sağ olun.
11: Çok önemli bir galibiyet burada. Sezonu hem galibiyetle açtık hem de eşleşme için önemli bir avantaj elde ettik. Neler söylemek istersin?
12: Mutluyuz galibiyetle. Bu maçı bitirdik ama daha iyi olabilirdim. 2-3 gol daha fazla atsaydık herhalde ikinci maçta biraz rahat oyuna girerdik. Öylelikle gene de mutluyuz. Takım iyi gidiyor. Kamp da iyi geçti dediğimiz gibi. O yüzden çok mutluyuz, evet.
11: Sen de Beşiktaş formasıyla ilk resmi maçına taraftarımızın önünde çıktın. Neler hissettin? Senin hislerini de merak ediyoruz.
12: Gerçekten çok gurur verici bir andı benim için. Çok mutluyum. İnanılmaz bir atmosfer vardı. Gerçekten taraflara çok teşekkür etmek isterim. İnşallah böyle devamı da gelir.
11: 30'unda da bir deplasmanda maçın ikinci ayağı, bu eşleşmenin evet, ikinci ayağı var. O maç için neler söylemek istersin?
12: Zor olacak o maç kesinlikle. Hani Midyeland genelde çok iyi, çok genç bir takım, kaliteli bir takım. Biz tekbirimizi almamız lazım ve %100'ümüzü o maça vermemiz lazım.
10: Sevgili Salih, şunu soracağım. Hep konuşuluyor. Orkun'la Salih ikilisinin muhteşem uyumu. Bugün de gördük. Takıma alışabildin mi? Daha bir adaptasyon süreci için biraz daha zamana ihtiyacın var mı?
12: Bence değil. Açıkçası çoğunu zaten milli takımdan tanıyorum. O yüzden Orkun'la iyi anlaşıyoruz sahanın içinde, sahanın dışında. Çok mutluyum. Herkes gördü iyi bir maç olduğunu ve inşallah böyle devamı da gelir.
10: İnşallah daha iyisini
11: sağ olun
10: görürüz.
11: Salih, tebrik ederiz. Seni çok tutmayalım. İyi ki geldin, iki bizimle.
12: Sağ olun.
10: Kesinlikle.
12: İyi akşamlar.
11: Yine önemli performanslarından biri ondan
12: şanssız
11: geldi.
12: Şanssız bütün performans. Unlucky.
11: Tebrik ediyoruz.
12: Unlucky day for you, but congratulations.
11: Neler söylemek ister? Galibiyetle başladık sezonu.
12: We started the season with a victory.
13: Yeah, first of all, I would like to congratulate the team. We did a great job today. Unfortunately, this coach should be 2 or 3 years. I missed like 2 chances. This is the start of the season. I hope we continue in this dynamic, and I hope second leg we are going to Denmark to finish the job. So I'm happy with the team performance today.
11: Öncelikle takımı tebrik etmek istiyorum. Bugün iyi iş çıkardık. Ne yazık ki
14: 2 ya da 3 gol atamadık bu maçta. 1-0'la bitiriyoruz. Ben de 2 tane fırsat kaçırdım. Ama sezon başındayız. İlk maçımız böyle.